0: Neyi fayda? Ben gerçekten aklım almıyor yani.
1: Bu bahis durumları ne oldu? Dünya Kupası sonrası operasyon başlayacaktı. Bir bilgi var mı? Selamlar, sevgiler demiş. Operasyon mu yapacak? Yapacak, prim mi verecek başkan? Bu bahis olaylarının öne açılması lazım. Uluslar Ligi'ni bekliyor falan değil. Ne bileyim, herhalde onu bekliyor yani. 26 Eylül.
0: Bizim böyle bir bilgimiz olsa burada durmayız. Federasyonda oluruz.
1: Onu şu an kimse bilmiyor, emin olun. Bilmiyorum arkadaşlar, bilmiyorum ya. O kadar da değil yani. Aspor'un maaşlarını sormuşlar. Yelisof, Fenerbahçe'de kart şikesi yapıyor o zaman. Ligde, Avrupa'da kart cetveline bakar mısınız? Ben de böyle mi söyleyeyim? Asla söylemem tabii ama bu mesajlar, tamam onu okumayayım. Ya şey diyor, bu mesajlar biraz diyor saçma mesajlar.
0: Ya, aynı fikirdeyim ya.
1: Dostumuz böyle bir şey yazmış. Çevremdeki Galatasaraylıların bir tanesi bile isteriz demiyor. Kimi? Ha, John Duran için. Huzursuzluk çıkarma sorunu var.
0: Yani yüksek ihtimal.
1: Partilerde fink atıyor demiş.
0: Tamam.
1: Forvetsiz çıksınlar, farklı. John Duran'ı almasınlar diyor.
0: Ne oldu, kutucuyu da alırken neler diyordun, hatırla yani. Değil mi, Eyüp'ten alırken?
1: Ceza sahası dışından şutları.
0: Neler dedi Galatasaray'a? Kavga ettiler ya, o ara hatırla, Fener'den aldık falan böyle. Bak, adını bile duymak istemiyorsun, bırak oynatmayı yani.
1: O transferde çok komik şeyler oldu ya. Küsurat falan vardı, 6.9 falan. İbrahim Hatipoğlu vardı galiba o dönem. O açıklamıştı. Eşleştiği takımın en iyi topçusu Türk ve sol kanat oyuncusu. Beşiktaş bu oyuncuyu alsayım kanadını güçlendirir. Hem de rakibi zayıflarsa mantıklı gelmez mi demiş İbrahim hocama. Aralı mı diyorsun? Aral Şimşir. Ama o gitti galiba Lille ya. Transfer olacak. Ha. Şey diyor, Avrupa'da Midland'la eşleşti ya. Hı-hı. Ondan bahsetmiş.
0: Ya Beşiktaş'ın ben yani planlamasını bugüne kadar, yani başlangıç açısından sağlıklı buluyorum. Çünkü başkanın o işin profesyoneline teslim olması, Önder Hoca deneyimleri olan bir insan. Daha önce de en azından burayı sağlıklı bir şekilde sürdürmüş. Teknik direktöre teslim olmaları, onun belirlediği planlamada. Tabii bundan sonraki süreç tamamen onların planlamasına sadık kalmasıyla alakalı bir durum. Yani onlarda da benzer sorunlar var. Bir önceki teknik direktörlerin, kulüp başkanların kulübe kazandırdığı oyunculardan sağlıklı bir şekilde vedalaşmak zorundalar. Çok zor.
1: Evet, yani Aral Şimşir'de bayağı bir konuşulmuştu. Biz turnuvadan elendikten sonra bu oyuncuyu neden almadığıyla alakalı olarak. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz. Biz tabii 14-15 saatleri arasında tekrar burada olacağız. O yüzden böyle bir 5-6 dakika erken çıkabiliriz, evet. Nefeslenme adına.
0: Sen de bir dinlen.
1: Ne demiş? Bolu'dan Vedat. Yahu Cihan Hocam, daha anlayamadım mı? İbrahim Yavuz bir şeye hayır dediği zaman hangi oyuncuya örnek verirseniz yine hayır diyecek demiş. Hangi şey için mi söylüyor acaba?
0: Altyapıdan
1: çıkan oyuncular için ha.
0: Oyuncularla ilgili.
1: Yok, sorduğu için ya. Hani aklıma gelenleri söyledim ben.
0: Ya niye hayır diyeyim? Eğer olumlu bir şey varsa niye itiraz edeyim ya? Şimdi sen bana ayrıca 100 tane olumsuz var, bir tane olumlu var. 100 taneyi görme diyorsun, bir taneyi gör diyorsun. Öyle mi yani? Sen bir taneye bak, ben o 100 taneden yorumluyorum yani.
1: Cihan, maaş işlerine saçma dedin. Kayıt 1,5 milyon euro alıyor. İsmail Hoca 1 milyon euro alıyor. Siz söyleyince bir şey yok. Biz sorunca bize laf sok demiş. Yok canım.
0: Bizim öyle bir maaşımız olmadığı için söyleyeyim yani. Olsa söyler.
1: Ben 1,5 milyon euroyu alayım. Bir daha beni göremezsin. Öyle söyleyeyim sana yani. Hadi bu sınırlarda bile görmeme ihtimalim var. Vlahovic Beşiktaş'a gelecek mi?
0: Konuşuruz. Gelirse bence çok sakatlık sorunu yaşamazsa çok iş yapacağını düşünüyorum Cihan.
1: Trossard
0: yani.
1: Geldi ama galiba.
0: O geldi. O da çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ta bak işler çok sağlıklı gidiyor. Çok merak ediyorum ama ondan sonraki süreçte ne kadar müsaade edecekler teknik direktöre?
1: İtalyano'ya mı?
0: İtalyano'ya.
1: Çok havalı ismi yok mu? Vincenzo İtalyano.
0: İsim çok şahane. İtalyanların öyle bir durumu var.
1: Ben şey söyledim yani. Hemen yanlış anladılar tabii. Biraz böyle hassasız ya bu konularda. Ya dedim, çok güzel bir İtalyan yemeği gibi dedim böyle yani. Makarna ismi gibi. Ya işte sen bizim hocaya makarna mı dedin? Ya öyle bir şey demedim yani. Tam böyle İtalya havası var yani. Vincenzo İtalyano. Ne bir aklıma gelmişti. Duran emmi oynarsa kazanır. Oynamazsa kendi bilir. Potansiyel var. Şampiyonluk yüzdesi artar.
0: Ya evet. Oluyor mu kendi bilir? Hani 4 milyon euro diyorsun yani. Ne diyelim, para değil mi diyelim 4 milyon euroya?
1: Agop Tekin yazmış. Fenerbahçe taraftarıyım. İbrahim Bey'e de çok selamlar.
0: Selamlar.
1: Başarı dediğin kriter şampiyonluk ve kupalardır. Kimse kusura bakmasın. İsmail Kartal 99 puan topladı da ne oldu? Sonuç 0. Çünkü rakibin senden daha fazla puan topladı. Zaten Fenerbahçe'deki en büyük garabet dönüp dolaşıp aynı isimlerle yola devam etmek. Bu kısır döngüden çıkmadığı sürece maalesef başarı gelmez. Ben bu sene de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına pek inanamıyorum. İstemesem de.
0: Yani şimdi baktığımızda bu kadar içinde olumsuzlukları barındıran teknik, idari, planlama... Nasıl diyelim biz Fenerbahçe alır götürür yani. Diğerleri çok fazla problem yaşaması lazım.
1: Ve son sorum olsun. Dünya Kupası'ndaki en beğendiğin takımı sormuşlar. Sen Fas'çıydın galiba değil mi?
0: Yani ben Fas'ı şeyden dolayı da çok beğeniyorum. Hani bir önceki Dünya Kupası'ndan yakaladıkları o güçlü oyunu. Tabii oyunu ve çok genç jenerasyon çok önemli. Ama sürdürülebilir hale getirmeleri önemli. Çünkü biz biliyorsun... Yani bizim gibi ülkeler orada çok fazla katılmayan onu sürdürülebilir hale getirmeyle ilgili sorun yaşıyoruz. Oyun çok fazla dalgalanıyor. Yani burada net bir şekilde onu görebiliyoruz. O yüzden Fas'ı bir ayırabilirim orada yani.
1: Evet, biz kimi tutacağız? Türkiye gitti, benim Japonya da gitti.
0: Bosna şu an en yakın şey.
1: Bosna'yı evet destekliyorum da. O da elenirse.
0: O da yüksek ihtimal sorun yaşar gibi.
1: Döneceğiz yine Arjantin'e.
0: Hemen Arjantin'e sarılacağım. Messi'ye sarılacağım.
1: Yapacak yani. Bir şey yok. Böyle sürpriz yapmalarına bayılıyorum takımlarım. Umarım. Yani tabii ev sahibi ekibi yenmek biraz zor iş. Evet. Bosna'da gece 3'te karşılaşma. Hı. İzlemeye çalışacağım ben de. İbrahim abi ağzına sağlık. Çok,
0: çok teşekkürler. Çok sağ ol canım.
1: Seni sosyal medyadan takip edebilirler.
0: Tabii.
1: İbrahim Yavuz yazdıklarında. Twitter'da çok aktif misin bilmiyorum ama.
0: Twitter'da aslında aktifim ama.
1: İbrahim Alt-Yavuz değil mi orada?
0: Yani evet, orada bir şeyi halledemiyorum Cihan. Yani
1: isim İsim olayı.
0: İbrahim Alt-Yavuz 3 tane Z ile. Orada biraz evet o sorunu yaşıyorum ama halletmem lazım bunu yani. Şu sosyal medya işini.
1: Peki. Sağ ol
0: çok
1: abi.
0: Teşekkür ederim. Çok
1: ağzına
0: sağ
1: sağlık. Ben çok keyif aldım. Umarım dostlar da keyif almıştır bu güzel sohbetten. Az sonra tekrar ben buradayım. İbrahim abi uğurluyoruz. Sen de Digi Futbol'a galiba.
0: Digi Futbol'da çok
1: sansürsüz bir, evet, ya Digi Futbol. Küçük. Orada sen de canlı mı olacak?
0: Yok, hayır. Yani
1: kayıt çekip akşam
0: paylaşacağız. Evet, evet.
1: Peki. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Doğan Öncel ben. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında, günün orta saatlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünya Kupası heyecanını artık yavaş yavaş sonuna doğru yaşayarak. Almanya kaybediyor, onun sonrasında Hollanda eleniyor, Fransa bildiğiniz gibi, diğer taraftan Afrika ülkeleri ne yapıyor öyle? Bir sürü şey söyleyebilirim. Aslında 2026 Dünya Kupası eleme aşamalarına girildiğinde işte portakalların penaltı kabuslarıydı, Vikinglerin kürek çekmeleriydi, yürek hoplatmalarıydı falan deyip her şeyi birbirine bağlayabiliriz. Tabii burada artık transfer sezonunun da hızlanması gerektiği kısmına geliyoruz. Dünya Kupası'ndan tad almayan insanların kulüplerine dönerek ne yaptı bizim ya, kimse gelmedi mi hala deyip, onu satıyor muymuş, kim gidiyormuş, ne yapacaklar, borçmuş, limitmiş, oymuş buymuş, çok fazla konuşuluyor. Gündeme dair konuları, ayrıntıları hep böyle aktarıyoruz. Biz de Ali Naci ile beraber birazdan bağlantılarımızı kuracağız. Galatasaray'daki gelişmeleri, ayrıntıları alacağız kendisinden. Tabii diğer taraftan bugün İngiltere, Kongo, Belçika, Senegal ve Amerika, Bosna Hersek maçları var. Son 32 turunda bugün 3 maç oynanacak. Saat 19'da başlıyor İngiltere mücadelesi Demokratik Kongo ile. Saat 23'te de Belçika Senegal, hani bize uygun saatlerin artık yavaş yavaş karşımızda durduğu anları yaşıyoruz. Tabii dün Haaland'la beraber Dünya Kupası son 32 turunda mücadelesinde fil dişi sahilini tebrik etmek lazım ki öyle ülkelerin ağırlıklı olarak hani siyahi futbolcusu, Güney Afrikalı ülkelerin takımlarında iyi bir oyun var, hız var, beceri var. Onun sonrasında adam eksiltme var, kademe anlayışı var ama son vuruş dediğiniz konuda hep bir sıkıntı var. Afrika takımlarının işte Gana'sıydı, Senegal'iydi, ne bileyim hani o taraflarda abi getirip bitiremiyorlar modunu. Yani hep böyle çocukluğumdan beri hissediyorum. Artık değişen futbol anlayışına bakıldığında da işte Brezilya gibi ülkelerin bile o artistlik dediğimiz, hani bizim mahalle maçlarında mahallenin en güzel kızı geçerken asfaltta rövaşataya kalktığımız dönemleri hatırlıyorum. Kaleciysen planjon yaptığın anları hatırlarsın falan. İşte bir kız geçiyor falan. Manita futbolu dediğimiz daha artistik hareketlere dayalı bir futbol anlayışını izlemekten de mahrum kaldık biz değişen futbol anlayışıyla. Hani Brezilya'nın o İspanya'nın o tiki takaları falan değil, daha kontrollü oyunlar, biraz daha hız, onun sonrasında bireysel değil de takım üzerinden oyunun oynanışı ister istemez seyir zevkini düşürüyor, daha garantici oyunlara dönüyor. Defans yapar mı ya? Brezilya dediğin şey, Brezilya'nın defansındaki isimleri sayamazsın. Orta sahadan itibaren ezbere bilirsin gibiydi eskiden. Bu sefer bakıyorsun Almanya futboluna. Abi adamlar hani bal yapamayan arı gibi olacak diyorsun. Ya bu Almanya bu hale geldiyse bizim çocuklara acaba kızmam hakkım lazım gibi de düşündürüyor sana. Yani Japonya'ya bakıyorsun. Gerçi Japonya'ya baktım da hep Suzuki geliyor aklıma da. Kaleci Suzuki. Hem siyahi hem çekik gözlü hem ismi Suzuki falan böyle. Yani dönüp böyle bir tam baktığında yani nasıl yani. Siyahi Japon'da nasıl olur falan diye. Yani. Öyle var yani. Nijerya. Kupada yok ama Nijeryalı çok mesela. Amerika'da oynuyor bir tanesi, Nijerya asıllı, Fransa'da oynuyor bir tanesi, Almanya'da oynuyor bir tanesi, İsviçre'de oynuyor bir tanesi, Avusturya'da oynuyor bir tanesi, Kanada'da oynuyor bir tanesi, Norveç'te oynuyor bir tanesi. Nijerya bir dağılmış, hani ülke olarak, takım olarak değil yani böyle insan olarak bir dağılmış, oralara buralara bilmem nelere falan derken devşirme. Bize geldiğinde de en ağır şekliyle eleştirilen Mehmet Aurelio dönemlerinde, onun sonrasında kabulleniş de var. Başarı getirebiliyorsa sana. Ne gerek vardı? Vargas olayını kadın voleybolunda da görebiliyoruz. Bundan sonrası için mümkün mü? O kadar gurbetçilerimizi aldınız. Almanya'nın futbol anlayışına bak. Koskoca Almanya'da bir tane forvet yok muydu yani? Deniz üzerinden gidiliyor konuya. Çok ilginç değil miydi yani? O yüzden Dünya Kupası heyecanı sonlara doğru geldiğinde ben demiştim moduna girebilecek arkadaş sayısı da parmak kaldırsın. Bakayım hop hop hop hop, oh, bayağı var maşallah var yani. Ben dedim abi Belçika çıkar, İngiltere bak sürpriz yapar, abi İspanya öyle böyle, abi Fransa alacak, konuş tamam kapat konuyu. Vallahi bu Norveç var ya, kürekleri çekecek, işi bitirecek, ben sana söyleyeyim yani. Öyle diyenler de çıkar. Herkesin kendine göre bir favorisi var. Biz artık yokuz ya, kendi kendimize favori üretmeye çalışıyoruz. Onu da söyleyelim. Biz de Ali Naci ile bu arada bağlantı kurmaya çalışalım. Onunla da detayları, ayrıntıları öğrenelim. Ali Naci ile yapacağımız telefon bağlantısında. Ali'cim günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar, iyi sabahlar herkese de. Güzel bir gün diliyorum trafikte olan dinleyicilerimize de.
0: Sabır dile. Sabır dile. Bugün galiba son dönemlerin en sıcak gününü mü yaşayacakmışız? Bir de öyle bir korku salınıyor ya. Dikkat işte yaşlılar, çocuklar falan, tamam da hani çok sıcak olacak bugün diye. Bilmiyorum daha hani böyle yaz moduna girebildik mi sence?
1: Vallahi ben yaz tatillerinin büyük kısmını bitirdim abi. Ona girdik, çıkmak üzereyiz.
0: erken rezervasyonun dibine vurmuş gibi anlatıyorsun artık ya.
1: Ya şöyle, yok zaten bir bayramda kaçabildim. Sonra Dünya Kupası olduğu için normal sezondan daha yoğunuz. Sonrasında da zaten lig başlayacak. Selamun aleyküm, ondan sonra gitme ihtimalin yok zaten.
0: Tabii, mümkün değil.
1: Peki, bir gün.
0: Peki ihtimaller üzerinden gidelim. Galatasaray'ın transfer harekatı artık yavaş yavaş yeşermeye başladı mı? Bir şeyler netleşiyor mu? Gidecekler, gelecekler artık daha fluoluktan netliğe geçti mi?
1: Ya şöyle bir şey var, zaten Galatasaray'da transfer çalışmaları sezon bitmeden evvel de başlamıştı hatırlıyorum. Geçen sezon Galatasaray'da transfer takvimi açıldığı gün Leroy'sini İstanbul'a indirdi. Haziran ayının bir şeydi. Şimdi buna paralel Galatasaray çok uzun süredir görüştüğü isimler, kontak halinde bulunduğu futbolcular mevcuttu. Fakat yabancı kuralıyla alakalı bir değişiklik, işte bunun esneyip esnemeyeceği, Dünya Kupası'nın başlaması, oradaki performansa göre hareket etmek, kulüplerin bonservis pazarlığına bu turnuva sonrasında netleştirme isteği. O yüzden somut bir, daha doğrusu resmi bir transfer açıklamadı Galatasaray. Ama hafif hafif çok uzun süredir görüşmeler var. Nitekim de Temmuz ayı içinde ben Galatasaray'ın en az iki transfer açıklamasını bekliyorum. Ki yakın zamanda muhtemelen John Durant transferini açıklayacaktır Galatasaray Spor Kulübü. Teşhis de belli. Kadroyu güçlendirmek için tedavi formülü de belli. O yüzden Galatasaray'ların acele etmesine gerek yok. Zaten ben bir panik ortamı görmüyorum Galatasaray taraftarı içinde. Şu anda tartışmalı tartışmasız Süper Lig'in, Türkiye'nin en iyi kadrosu Galatasaray'da. Ama Galatasaray'ın hedefi tabii ki sadece ligde şampiyon olabilmek değil, bir kez daha. Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst tura daha gidebilmek, işte çeyrek finali görebilmek. Hedef bu. Onun doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek istiyor Galatasaray. Ama yeter ki, her zaman söylediğim gibi, aylardır söylüyorum bunu. Takip eden herkes biliyordur. Yeter ki Galatasaray kendi içinde karışmasın. Yeter ki Galatasaray kendi içinde bölünmesin. Hep söylediğim gibi Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray. Eğer içeride o birliktelik bölünmediği sürece, yönetim anlamında söylüyorum, Galatasaray yine ligi de götürür, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar alır. Çünkü oturmuş bir kadrosu var. İstikrar hayatta da her zaman başarıyı getirir, futbolda da. Ve nitekim de dediğim gibi Okan Hoca'nın belirlediği 3 önemli takviye bölgesi var. Bunlar 10 numara, orta saha ve yedek golcü. noktasında. Bu doğrultuda da sarı kırmızılar bir mevkide en az 4-5 alternatifli oyuncu ekibiyle görüştü. Ama tabii ki federasyonun dediğim gibi esneme ihtimali vardı. Ama federasyonun yabancı kuralının değişmeyeceğine dair bir kez daha yaptığı açıklama elbette bu noktada stratejileri değiştirebilir. Ama her ihtimale karşı Galatasaray hazırlıklıydı. A, B, C planları vardı. Zaten bugün de bir toplantı yapılacak Sayın Başkan Dursun Özbek önderliğinde.
0: Herhalde ağırlıklı olarak kesinleşen bu 10+4 kilidiyle alakalı konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Yani çünkü 22 yabancısı bulunan Fenerbahçe en sıkıntılı kulüpmüş gibi gözüküyor. Lemina'yla yeniden anlaşırsa eğer Galatasaray'da kontenjan kapanmış oluyor bildiğim kadarıyla.
1: Lemina artı Icardi, evet. Ya bu noktada da zaten çok uzun süredir söylüyorduk. Burada sadece başkanın bir girişimi vardı. Icardi ile alakalı sürecin ayrılığa gittiğine dair. Muhtemelen de artık o ayrılık resmiyette kazanacak.
0: Icardi gitti gidiyor diyorsun yani.
1: Yani. Çok uzun süredir öyleydi zaten. Yani kalacak olan oyuncu Galatasaray teklifi yaptığı gün ya da o hafta düşünür, bir hafta kalıyorum der kalır. Ama Icardi bir anlamda Galatasaray'ın yaptığı kontratı yine kendi istediği şartlara getirmeye çalıştı. İşte oynama garantisi konusu. Zaten bunu çok fazlasıyla konuşmuştuk. Başkan da burada esnemedi. Menajeri yaklaşık 1-1,5 aydır Icardi'ye kulüp arıyor. O yüzden şu anda ayrılık artık yükleniyor diyebiliriz.
0: İki tane sorum var. Merak ediliyorlar. John Duran gerçekten geldi mi? Geldiyse de bitti mi bu iş anlamında soruyorlar. Ona özel bir önlem alındı. Yaptığı, yapacağı disiplinsizlikle ilgili olarak özel bir madde konulacağı falan iddia ediliyor. Ne diyorsun?
1: Şimdi şöyle teşekkür ediyorum önce Digifutbol'da gösterilen yoğun ilgiye. İki gün önce canlı yayında açıklamıştım ben John Duran transferini. Henüz ıslak imza yok ama taraflar prensip anlaşmasına vardı ve ben Galatasaray Kulübü'nün bu hafta içinde John Duran transferini açıklamasını bekliyorum. Normalde transferde süreç bir kulüp oyuncuya talip olur. Futbolcuyla ayrı görüşmeleri yürütür. Kulübüyle ayrı görüşmeleri yürütür. Ve böyle gerçekleşir. Ama John Duran transferinde direkt olarak futbolcu çok uzun süredir Galatasaray'da forma giymek istediğini belirterek hem kendi hem de menajeri üzerinden sarı kırmızılı kulüple görüşmeler yaptı. Özellikle maliyeti çok uygun noktaya çekti. Galatasaray forması giymek istediğini söyledi. Geçmişten dersler çıkardığını söyledi. Ve nitekim de Sayın Başkan Dursun Özbek de Okan Hoca da Yondura'nın özellikle 23 yaş altı kriterine uygun bir futbolcu olması, potansiyeli yedek santrifor olarak Osimhen'in yokluğunda bu Şampiyonlar Ligi ilk maratonunda o yorucu yıpratıcı takvimde ön alanda o atletizmi Osimhen dinamizmini gösterebileceği kanaati oluştu. Maliyeti daha uygun noktaya geldi. John Duran'ın açıkçası kendi handikaplarını kapatacağı sözü, motivasyonu bununla alakalı kontratta net şekilde kendini bir anlamda Galatasaray'a odaklayan maddelere yer verme onayı hepsi alt alta toplandığında Galatasaray John Duran transferinin hem takımı hem de açıkçası bu kriter sonrasında da teknik heyete artık atacağına inandı. Ve nitekim de uzun süre uzun bir detaylı bir kontrat hazırlığı yapıldı. Muhtemelen önümüzdeki hafta John Duran bir yıllığına kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak. Bunu da söylemiştim. 4 milyon euroluk bir yıllık ücreti olacak Galatasaray'da. O bölgede gerçekten de daha 22 yaşında ve çok potansiyelli bir oyuncu. John Duran baktığımız zaman evet işte herkes problemlerini vesaire konuşuyor ama sahada tutmayı başardığınızda John Duran'ı Çok özel performanslar da aldı Fenerbahçe. Baktığımız zaman Galatasaray derbisinde son dakikada attığı golle 2 puan kazandırdı. Beşiktaş derbisinde attığı son dakika golüyle 3 puanı getirdi, galibiyeti getirdi. Zaten burada 2 derbide 4 puanı Jondra'nın golleriyle almıştı Fenerbahçe. İşin bu kriz ve yıldız yönetimini de gerçekten Türkiye'de en iyi yapan isimlerden bir tanesi Okan Buruk. Futbolcuya davranış şekline göre, takım içindeki ağırlığına göre, performansı ve kapasitesi, potansiyeline göre, özel hayatındaki spesifik konulara göre hep o konforu oyuncularına sağlayıp bir yandan da hepsini mutlu etmeye çalışan ve hepsinden de katkı almayı başaran bir teknik adam profili Okan Buruk. Bu noktada da eğer John Duran, evet, belli bagajı olan bir futbolcu olsa da bunu Okan Hoca artı eksi dengesinde artıların daha fazla.
0: Ya o zaten o konuda, o kriz yönetimi konusunda Galatasaray'ın diğer kulüplerin bir tık daha, iki tık daha ötesinde olduğunu biliyoruz zaten. Hani oyuncuyla teknik adam ya da teknik adamla yönetim ilişkileri arasındaki bağ da kolay kolay kurabiliyor. Hani Fenerbahçe'de bir Aykut Kocaman, bir İsmail Kartal, onun sonrasında yabancı teknik adamlar, yönetimin kendi içinde, tribünlerin kendi aralarında falan bir sürü sıkıntılar yaşanabiliyor. Şimdi orada bir toparlanma sürecine giriliyor ama sende de aslında bazen şöyle bir şey var. Taraftarın isteyip istemediği oyuncu kıvamında. John Duran abi gelmesin, ne işi var, biz taraftar olarak istemiyoruz diye tepki gösterenlerin sayısı bir hayli fazla gibi gözüküyor. Bu transferi Okan Hoca mı istiyor?
1: Vallahi ben hiç öyle iddia etmedim, bilmiyorum. Tabii ki her transferi işte olumlu olumsuz karşılayan taraftar grubu olacaktır. Ama şimdi bir kere Türkiye'de eğer federasyon geri adım atmazsa 10 artı 4 diye bir kural var. Bu kurala göre takım kurmak zorundasınız. Bu kriterlere göre bir kadro matematiği yapmak zorundasınız. Kaldı ki sadece alacağınız performans değil, burada maliyetler de çok değerli ve çok önemli. Şimdi siz 22 milyon euro yıllık ücretle Suudi Arabistan'a transfer yapmış, Aston Villa'da sergilediği performans sonrasında evet parayı tercih edip kariyeri bırakıp Arabistan'a gitmiş. Sonra belli düşüşler yaşadıktan sonra yaklaşık 13 milyon euro maliyette Fenerbahçe'ye gelmiş. Orada evet çalkantılı bir performans, bir sakatlık süreci, bir problem süreci, ama sadece yarım sezonda çok ciddi bir gol katkısı ve puan kazandırmış. Ama bu hatalarından ders çıkardığını ifade edip 2 aydır deyim yerindeyse Galatasaray'ın kapısında olan potansiyelli bir golcüden bahsediyoruz. Burada Galatasaray, yani John Duran'ın potansiyelinin farkında. 23 yaş altı kriteri çok büyük, değerli ve önemli. Hı hı. Aynı zamanda maliyeti de hani o riski alabilecek noktada görüyor Galatasaray. Şimdi
0: en önemli anlamda kriter 22 yaş mı Ali Naci sence?
1: Tabii 23 yaş altı kriteri. Zaten o kritere girmese John Duran'ı transfer etmez Galatasaray. Yani Galatasaray'ın kafasında zaten, hatırlayalım, daha önce de dile getirmiştim. Kime gitti Galatasaray ilk olarak, yedek golcü olarak? Bertu Yıldırım'a gitti. Ama Bertu Yıldırım için Başakşehir'in verdiği yalnız 15 milyon euro bonservis bedeliydi. Şimdi siz yerli golcü almaya kalksanız, iyi potansiyelli bir yerli golcü, Porto kulübü mesela Deniz Bül için 12 milyon euro istedi Galatasaray'dan. Başakşehir 15 milyon euro istedi. Şimdi böyle maliyet noktalarında da transfer konusunda belirleyici oluyor. Siz 4 milyon euroya geçen sezon Fenerbahçe'nin Osimhen'in karşısında gördüğü, Osimhen'e rakip olabilecek gördüğü futbolcuyu sadece 4 milyon euroya transfer ediyorsunuz. Bana göre nereden bakarsanız bakın, bu başarılı bir operasyondur Galatasaray'dan. Çünkü yedek golcü olarak aldığınız bir oyuncu hem kontenjana giriyor, hem de bir sene evvel rakibinin aldığı rakamın 1/3'üne siz o futbolcuyu Galatasaray'a transfer etmiş oluyorsunuz. Kaldı ki sahada olduğunda John Duran sağlıklı, mental açıdan sağlıklı olduğunda John Duran çok başka, çok özel işler yapabilecek bir golcü. Ve dediğim gibi daha genç yaşında olmasına rağmen, evet inişleri çıkışları oldu ama futbolcu 2 aydır bir anlamda Galatasaray'ı ikna etmeye çalışıyor. Ve bu hatalarından ders çıkardığını dile getiriyor. Ben kritere de uyduğu için maliyetinin de uygun olduğu için, John Duran'ın da sağlıklı ve mental olarak iyi olduğunda potansiyelini de göz önünde bulundurarak çok doğru bir hamle olduğu kanaatindeyim.
0: Davinson yani, gidiyor mu Alinacı?
1: Turnuvanın sonunu beklemek lazım.
0: Orada mı netleşecek?
1: Orada gelen tekliflerin düzeyi, bandı belirleyici olacak. Asay burada tok satıcı rolünde. Çünkü Davinson'un sadece Como kulübü değil, menajeri, özellikle Portekiz maçı sonrasında Galatasaray yöneticilerle de bir görüşme gerçekleştirdi ve İspanya La Liga'dan ve Premier Lig'den de teklif geleceğini dile getirdi kısa süre içerisinde. Galatasaray 30 milyon euro'nun altına bırakmayacak. Hatta belki bu rakam organizasyondaki çok iyi bir turnuva geçiriyor çünkü Davinson Sanchez. Belki de turnuvadaki performansına göre bir tık daha yukarı.
0: O taraftan çıkıyor. Eğer kaybedilirse büyük yara alırız diye düşünce ağır basarken, bir taraftan da performanslarıyla eleştirilen, toparlanır mı acaba diye düşünülen iki isim var yazılmış dinleyiciler tarafından. Abi işte Leroy Sané sence gerçekten yani Almanya'da bile sıkıntı yaşıyor, oynadığı oyun artık çözüldü, bir şey yapamıyor gibi şikayette bulunuyorlar. Endişe duyuyorum diyor mesela kanat oyuncusu olarak. Sané'ye mi güveneceğiz Şampiyonlar Ligi'nde diye yazıyorlar. Bir de Uğurcan performansı burada yazılmış. Ha tabii onu çok şeye almıyorum yani, hani bu bir turnuvaydı, bu bir heyecandı, kalabilir ama Sané milli takımda da kulüpte de böyle biraz eleştirisel yaklaşılan ilk oyunculardan bir tanesi.
1: Ya şimdi Leroy Sané tabii ki çok değerli, çok önemli bir oyuncu. Ve nitekim de yani Galatasaray'da evet belki çok hani ilk üçe yazabileceğimiz noktada bu sezon bir performans sergilemedi ama oyuncu da sezon bittiğinde yine Digifutbol'a yapmıştım sahneyle röportaj. Bu sene evet alışma sürecimdi. Size %100 katılıyorum. Belki çok ön plana çıkmadım. Ama önümüzdeki yıl Leroy Sané bandında bir performans sergileyeceğim demişti. Şimdi eleştirdiğimiz Leroy Sané 12 gol katkısı vermiş Galatasaray'a. Yani bu da az değil. Yani evet mükemmeliyetçi bir zihniyet var. Galatasaray daha iyisini istiyor ama yani Leroy Sané Avrupa futbolunda marka olan bir oyuncu. Leroy Sané şu anda zaten Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler alıyor ama Galatasaray değerlendirmeye almıyor. Çünkü Sané'den alabileceklerinin, hayal ettiklerinin belki %50'sini bu sezon karşılığını aldı Galatasaray. Ve daha iyisini yapabileceğinin farkında. Şimdi bakıyorsun Leroy Sané'yi eleştiriyorsun. Leroy Sané Almanya milli takımında 10 numara giyiyor. Bayern, Manchester City. Şimdi rakibine göre çok öndesin. Rakibin kimle oynuyor? Nene ile oynuyor, Musaba ile oynuyor, Kerem ile oynuyor. Sen de Almanya milli takımının 10 numarası var. Onu beğenmiyorsun. Buna da gülüyorum ben. Hı hı. Ama helal olsun. Takdir ediyorum yani. Galatasaraylılar.
0: Ama çıta öyle bir yükseldi ki. Yükseldikten sonra da hafif böyle bir parantez içerisinde o şımarıklığa gitti konu.
1: Ya ben oraya şey yapmıyorum yani. Hani eleştirelim. Evet ama böyle bu kadar çok değersizleştirmek, buna karşıyım. Her oyuncunun ne diyeyim, kötü günü olur, kötü performans sergilediği süreç olur. Çünkü hayatta da biz böyle değil miyiz? Yani şimdi bir olumsuzluk yaşarsın, bunu açıklayamazsın. Ailevi olur, sağlıksal sorunlar olur. Bunu genel olarak söyleyeceğim çünkü çok da bu konulara girmek istemiyorum futbolcularla alakalı. Çocuklar istemiyor çünkü. Yani bunları da biraz arka planda düşünmek lazım yani. Onların da bir hayatı var. O çocuklar konsol oyuncusu değil yani. Konsol oyunu değil bu. Robot değil bu çocuklar. Duygusallıklar yaşayabiliyorlar. Özel hayatlarında, ailevi hayatlarında problem yaşayabiliyorlar. Sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar kendi aileleri içinde. Ama Leroy Sané bence çok değerli bir oyuncu. Ve Okan Hoca da Galatasaray'da kesinlikle bırakmayı düşünüyor. Uğurcan konusunda da yani Uğurcan kötü goller yedi Dünya Kupası'nda ama Amerika maçında da skor 2-2 iken inanılmaz toplar da çıkardı. Şimdi iki mağlubiyetin faturasını Uğurcan'a çıkarıp yani Amerika galibiyetinde Uğurcan'ı pas geçersen o da haksızlık olur. Yani milli takımındaki performansları çok göz önünde bulundurmamak lazım. Niye? Hangi futbolcumuz iyiydi? Son maç sahaya çıkan doğru kadro, liyakatın ön planda tutuldu. Forma adaletinin bir anlamda sağlandığı karşılaşma sadece bizim için bir kriter olabilir. Amerika karşılaşması. Takım zaten içten bölündüğü için, paramparça olduğu için, forma adaleti ortadan kalktığı için ben o noktada ne Kerem Aktürkoğlu'nu, işte ne Uğurcan'ı, ne İsmail'i burada hedefe koyup eleştiremem. Çünkü eğer bir bütün olamazsanız, birlikte olamazsanız, birlikte hareket edemezseniz ve inancını kaybedersen teknik yete ve forma adaletine karşı, işte o zaman sıra dışı performanslar sergileyebiliyorsun olumsuz anlamda. Biz bunları yaşadık açıkçası Dünya Kupası'nda. Yani daha fazla, yani zaten şu bile fotoğrafı ortaya koyuyor. Federasyon başkanı, milli takım teknik direktörü Montella, bu iki ve kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demirel. Bu dörtlünün yaptığı açıklamalara bakın. Bir de son maç Arda Güler, Orkun Kökçü, Uğurcan ve Yunus'un yaptığı açıklamalara bakın. İkisinin arasında 180 derece çok büyük bir fark var. Ve bu fark da zaten takım içindeki o huzursuzluğu, bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı çok iyi şekilde ortaya koyuyor. Bir taraf diyor ki eleştirilerin hepsi haklı. Öz eleştiri yapmalıyız. Kötüydük. Bunları göz ardı etmemeliyiz. Diğer tarafta diyor ki olabilir futbolda şöyle böyle şeyler var. İyi oynadık iki maç ama kazanamadık. Şanssızlık. Seviyesiz eleştiriler var. Dozunu aşan eleştiriler var. Yani bir taraf özür diliyor. Diğer tarafta zaten biz bu ülkeyi bu noktaya getirdik, milli takımı. Şanssızlık olmadı ama siz bize haksızlık yapıyorsunuz noktasına getiriyor olayı.
0: Doğru. Bir tanesi sorulardan şu: Osimhen'in 9 numaralı formayı ve kaptanlığı istediği söyleniyor diye yazmışlar. Doğru mudur?
1: Yani İcardi konusunu netleştikten sonra, %100 netleştikten sonra
0: neden olmasın ki kısmına gelebilir.
1: Evet, evet yani.
0: 30 milyon artı bonuslarla Frankfurt'la anlaşmak üzere masaya oturduğu söyleniyor Can Uzun transferiyle ilgili, ama bir Premier Lig ekibi Napoli ve Milan'ın da genç yıldızla ilgilendiği de yazılıp çiziliyor. Okan Hoca birebir görüşme.
1: Kim bunları yazan abi?
0: Bunu yazan kim, hemen söyleyeyim sana. HT Spor'un haberine göre yapılmış burada. Ardından SporX'de aynı şekilde bu haber almış, kopyalanmış. Ya biri yazdıktan sonra herkes zaten yapıştır kopyalı devam ediyor ya. Can Uzun'u Okan Hoca sen demiştin birebir görüşecek diye milli takım kampından sonra. Evet. Bu görüşme gerçekleşiyor mu?
1: Henüz gerçekleşmedi. Bugün işte bir toplantı var Galatasaray'da, çok önemli. Transfer ve yol haritası, oyuncuların maliyetleri, özellikle TFF'nin 14 kola sonrasında planlamayla alakalı, ama ya Frankfurt zor bir kulüp. Frankfurt çok yüksek bedelli satışlar yaptı son yıllarda. O yüzden 30 milyon euroya falan düşürmeniz söz konusu bile değil. Daha önce dile getirmiştim, yani Galatasaray'ın bu noktada can için ayırdığı ya da gözden çıkarabileceği maksimum rakam 40-45 milyon euroya kadar çıkmayı planlıyor Galatasaray. Yani 30'a Frankfurt size selam dahi vermez deyim yerindeyse.
0: Normalde istediği 50 miydi?
1: 60. Serbest kalma
0: bedeli 60.
1: Bunun dışında neydi? Ha, Napoli'nin istediği doğru, Milan'ın istediği doğru. Bunlar zaten yaklaşık bir aylık süre zarfında hep dile getirdiğimiz detaylar. Can potansiyelli bir oyuncu. Sadece Avrupa futbolunda değil, yani kendi giydiği kulüpte de çok değerli. O yüzden transfer etmesi kolay değil, ancak Galatasaray daha önce dile getirdiğim gibi Okan Hoca kendisiyle görüşecek. Futbolcuyu kendine çekebilirse, oyuncu Galatasaray'ın projesine inanır ve dominant bir şekilde gelme tavrı sergilerse, o zaman Galatasaray işte transfer pazarlığıyla birlikte Frankfurt'la masaya oturmayı hedefliyor. Can Uzun faktörünü kullanarak. Bu uzun bir süreç yani. Lucas Torreira'yı hep anlatıyoruz. 2 ay istedi Galatasaray. 2 ay bandında Arsenal 15'ten kapıyı açmışken 6'yı almayı başardı Galatasaray. Yoksa parayı bas al, parayı bas al. Ama o zaman maliyetler katlanıyor. Ve yüksek bonservis sonrasında ister istemez futbol ikliminde, taraftarda, camiada baskı da çok artıyor futbolcuların üzerinde. Mesela benim bu sezon Uğurcan'ı en fazla takdir ettiğim noktalardan bir tanesi, o 36 milyon euro olarak lanse edilen, ki 30 artı stopajdı o rakam, 36 milyon euroluk bonservis rakamının altında ezilmedi Uğurcan. Herkes Uğurcan'ı transferini bonservisi üzerinden eleştirdi, okudu. Ama o baskıyı kaldırabildi Uğurcan. Kimi kaldırabiliyor bu baskıyı? Kimi kaldıramıyor? Altında eziliyor o maliyetin. Yani oyuncular da bunu kafasına takıyor. O yüzden Can Uzun konusunda biraz daha ne diyeyim?
0: İnşallah Torreira Can'la fotoğraf çektirip geliyor diye bir şey paylaşmaz. Onun böyle biliyorsun paylaşımları var. Herkesi zor durumda bırakıyor.
1: Evet. Yani Icardi konusu biraz yanlıştı açıkçası.
0: Peki Ali Naci, teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Selamlar herkese de, eyvallah. Peki Ali Naci ile beraberdik. Detayları, ayrıntıları aldık. Galatasaray ile ilgili son haberler bunlardı. Artık yavaş yavaş daha da netleşmeye başlayacak olan bir dönemece giriliyor. Bu dönemeç içerisinde yaşanacaklar var. Acele edilmesi gereken durumlar var. Açılması gereken sezonlar var. Ama tabii bir taraftan 10 artı 4 dedi. Şimdi ne olacak? Federasyonun bu söyleminden sonra dört büyük kulübün kaç tane yabancı futbolcusu var? Kimleri çıkartabilir? Futbolcular bir tarafa, taraftarı hangisi memnun eder, hangisi etmez? Çünkü birçok sayı var. 22 tane oyuncu bulunuyor. Fenerbahçe'de 14 tane. Beşiktaş'ta var. İşte bu artı 4'ü uyanlar kısmında Trabzon'un, Galatasaray'ın elindeki oyuncu sayısı kaç tane falan derken, Trabzon aslında planlamasını en iyi yapan kulüplerden biri. Hani Savic'iydi, Mendes'iydi, ondan sonra Folcarelli'siydi, Ernest Muçi'yi tutun, Onaçu'yu, Draguş'u falan sayıyorsunuz. Yaklaşık olarak işte 16 tane oyuncu var ve artı 4'ü uyanlar da Lovik uyuyor, Ulayi uyuyor, Saviolo uyuyor, Pina, Batagov ve Envaivu uyan oyuncular arasında yer alıyor. Galatasaray'da bir Naga var, bir Yelert var artı 4'ü uyanlar arasında. Beşiktaş'ta Ricardo diye bir oyuncu var, nerede olduğu belli değil. Olaytan aslında uyuyor. Olaytan geçen yıldan sözleşmesi olduğu için artı 4'e uyan isimlerden bir tanesi, onu da söyleyelim. Nene ve Arşi Buran geçen yıldan sözleşmesi olduğu için artı 4'e uyanlar. Onun yanına Şerif'i, Amaria Diouf'u, Omar Fayet'i, Mimovic'i ve Foğlu da ekleyebiliyorsun ama hangilerini kullanacak? Çünkü 22 tane oyuncudan göndermek zorunda olduğu oyuncular da var. Mesela çabuk gel Ciresi şeklinde yorumlar yapılıyor. Vedat Muriç'in sakatlanması Fenerbahçe yönetimini santrafor transferi için biraz daha heyecanlandırdı ve hızlandırmak zorunda bıraktı. O yüzden Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21-22 Temmuz'da işte Gornik Zabzre ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de. Golcü arayışı başladı. Şerif'le olmaz bu iş, bu turu geçmeliyiz. Biraz daha kasaya para koymak var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak hedefleri var. Oradan gelebilecek 35 milyon euroluk bir beklenti var. Bu biraz elimizi kolumuzu rahatlatacak durumu var. Bir sürü şey var. Hani Kante'nin sakatlığı, öbür taraftan Ederson'un performans düşüklüğü. Livakovic gidecek mi? Osterwold'e kalacak mı? Skriniar satılıyor deniyor. Kim gelecek falan. İnanılmaz bir sürece giriyoruz şu an. Yani beni, seni bile bir yerlere pazarlarlar. Buradan ayrılmışsın, bonservisin elinde mi? Senin için söz kesti diyorlar. Nişanlanmışsın, evleniyormuşsun falan. Bir sürü şey yazılıp çizebilir yani. Her oyuncuyla ilgili olarak. O yüzden sağlam kaynaklara, doğru haberlere biraz daha, hani böyle diyorlar, ne diyorsun diye sordum da Ali diyor ki mesela, kim diyor abi onları diyor yani. İşte ben de diyorum ki yani biz de senden öğreniyoruz, oradan öğreniyoruz. HT Spor bunu yazmış. İşte SporX şunu yazmış. Öbür taraftan Maçkolik işte haberlerine bakıyorsun. Gazeteler bakıyorsun. Hürriyet bunu yazıyor. Milliyet şunu yazıyor. Fotomaçta okudum. İşte öbür taraftan Fanatik'te gördüm. Sözcü'de bu yazıyor falan. Bir de muhabir arkadaşlar. Altta da haberin kaynağı da belli yani. Hani burada yazıyor. İşte bütün detaylar verilmiş. İşte Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri alıyorsun. Altta bir isim yazıyor. Beşiktaş ile ilgili oradan bilgiler geliyor. Altta bir isim yazıyor falan. Bir sürü şey var yani. Ama artık süreç, netleşme süreci, bununla ilgili olarak da hamleler daha gizli saklı yapılıyor. Geçen seneye nazaran o paldır küldür uçaklar insin, havadan takip edilsin, havaalanlarında karşılansın, meşaleler yakılsın, çatışmalar başlasın falan olayları biraz askıya alınmış durumda. Askıda transfer var, onu söyleyeyim size yani. Devam ediyoruz, mutlu sabahlar diliyoruz. Bir kez daha kulüplerin talebine kulak tıkayan, federasyonun geri adım atmadığı, planları alt üst ettiği o 10 artı 4 kilidi gündeme geldi. 22 yabancısı bulunan Fenerbahçe en sıkıntılı kulüp. Icardi ve Lemina ile yeniden anlaşırsa Galatasaray'da da kontenjan kapanmış oluyor. Beşiktaş'ın eli ezeli rakiplerine göre biraz daha rahat. Trabzon'da ise hiçbir sorun yok gibi gözüküyor. Biraz mühendislik, futbol bize o kadar çok şey öğretti ki falan diye örneklerini veriyorum ya, bir futbolcunun tribünden izleyen bir taraftar tarafından ne kadar sakatlığının süreceği MR'ı çekilmeden tribünden öğrenilebiliyor neredeyse. Gelir o iki hafta sonra, abi Moriç dört hafta yok diyorlar, döner iki haftada falan gibi öyle yorumlar yapılıyor ama şimdi muhasebe konusu da çok önemliydi. Hani kendi kredi kartının ekstrelerini hesaplayamayıp oradan öbür kredinin kartından öbür kredi kartına yapıp oradan oraya para aktarmaya çalışan insanlar, gelir gider tablosunda sıkıntı yaşayanlar, gitsin o da gelsin, satılsın abi, verilsin abi, kiralansın abi gibi yorumlar yapabiliyorlar. Hani bu çok kolaymış gibi gözüküyor ama öyle değil. Hani oturduğun apartmanda da üçüncü kattaki kadını sevmiyorum, ayrılsın, taşınsın falan gibi bir şey söyleyebiliyor musunuz yani? Hani ne yapması lazım? Kiracıysa işte 5 yıllık bir kontratı varsa ev sahibiyle görüşüp evden mi çıkartacaksın? Ya da ne bileyim, evini mi sattırmaya çalışacaksın yani? Onun bir karşılığı var her şeyin olduğu gibi. O yüzden Süper Lig Kulüpler Birliği ile ilgili olarak 10 artı 4 yabancı kuralının değiştirilmesi konusunda görüş birliğine varmıştı. Geçen haftalarda bunu konuşuyorduk. Federasyon geri adım atar mı? Abi baskı gelince mutlaka bir yumuşama olacaktır falan denildi. O yumuşama olmuyor. Olmayacak gibi de gözüküyor. Ve yapılan açıklamada özetle şu ifade kullanılıyor: daha önce paylaşılan esaslarda değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Yani listelerde 14 yabancı futbolcusunun yazılması halinde en az 4'ünün 01-01-2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır deniyor. Tabii sıkıntılar işte Galatasaray'ın bunu ilk olarak gündeme getirmesiyle başlayan, sonra diğer kulüplerden acaba bir destek gelir mi diye takip ettiğimiz bu süreçte en son Genel Sekreter Fenerbahçe'de Mahmut Uslu'dan geldi. Kararı rezalet olarak değerlendirdi. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız? Basın toplantılarıyla da bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız diyen isimler arasına Mahmut Uslu da eklendi. Bunu da söyleyelim. Şimdi Galatasaray'da Singo var, Davinson var, Jakobs var, Şalai var, Torreira var, Sané var, Sara var, Osimhen var, Nelson da var. Naga ve Yelert de artı dördü uyanlar kısmında. Lemina ve Icardi'yi de eklersen sıkıntı oluyor. Diğer taraftan Agbadu, Jalo, Udokai, Murillo, Ndidi, El Musrati, Hadzi Ahmetovic, Onana, Mario, Černi, Rashica ve Oh. Artı dörtte Alan Ricardo ve Olaytan da var. Tabi Olaytan geçen yıldan sözleşmesi olduğu için artı dörde uyan oyuncular arasında yer alıyor. Ricardo ile beraber. Fenerbahçe biraz sıkıntılı. 22 tane oyuncudan bahsediyoruz. Ederson, Livakovic, Osterwolde, Skriniar, Carlos, Becao, Semedo, Amrabat, Kante, Genduzi, Fred, Asensio, Talisca, Musabba ve Vedat geldi. Nene, Arşibram, Şerif, Amara Diouf, Omar Fayet, Mimovic ve Fall da artı dörde uyanlar arasında yer alıyor. Bakalım nasıl önlemler alacak? O mühendislik çalışmaları nasıl sonuçlanacak? Bunu merakla bekleyenlerden bir tanesiyim. Şimdi Fenerbahçe'de oyuncu azaltma harekatı ile ilgili olarak bir iddia da şöyle oldu: bu kadar sakat varken olursa olmazsa katkılarıyla kalmalı mı kalmamalı mı, İsmail Hoca için ne diyebiliriz, hani o bazı oyuncular için nasıl bir rapor hazırlıyor gibi bakıldığında Talişka'nın Hull City'ye transfer olabilme ihtimaliyle ilgili haberler çıktı Fenerbahçe'de. Allah Allah, hani vay, gidiyor mu, ötekisi gelir mi, o olur mu, bilmem ne mi? Az önce bir dinleyici de şeyi sormuş. John Duran'ı Galatasaray aldıysa Icardi'yi Aziz Yıldırım alır mı acaba ya, döndü konu. Tabii o biraz magazinsel tarafına girer. Eski Aziz Yıldırım değil. Eskiden olsaydı, böyle yabancı sınırıydı, sıkıntısı olmasaydı, belki bir ihtimal, aa bak neden olmasın kısmına da dönülebilirdi aslında. Buna da bakarız. Peki gelen mesajlara da bakalım. Dodo, bu anlattıkların demiş, onun sonrasında sonra yazarım diye düşünmüş herhalde. Dodo, buradaki yabancılardan en fazla 9 kişi kalır diye düşünüyorum. Sence kaç kişi kalır dersin demiş. İşte az önce Fenerbahçe'de saydığımız oyuncularla alakalı olarak. Sevdik seni her şeyden çok Doğan abi. Bize bu yoldan geri dönüş yok. Lay lay lay lay lay, oley oley oley Doğan abi. Oley, teşekkürler, 12 numara sıradaki eser şeklinde bir tezahürat paylaşılmış. Bertu'ya 20 milyon versinler, Duran'ı almasınlar. Bu Duran dursun abi, durduğu yerde istemiyoruz biz. Adam sakat olmadan aylarca Fenerbahçe'de sakatım diye oynamadı ya. Adam alınmaz abi. Can uzuna o paraların verilmesi de yanlış. Okan Hoca zaten genç oynatmıyor ki, pahalı ve isim yapmışları oynatıyor. Göreceğiz bakalım ne olacak diye. Forvetsiz çıksınlar sahaya, Duran'ı almasınlar abi diye eklemiş. Sonra Ahmet'in Duran emmisini biz durmayan Duran yaparız. Gelsin abi, adam olacak çocuğa benziyor demiş. Lemina gidecek mi diye bir soru ki... Hani...

yapıldığında. Ama taraftar tabii ki endişe duymada haklı. Bazı oyuncularla ilgili de bunu her kulüp açısından söyleyebilirim. Aynı performansı gösterebilecek mi? Sonlara doğru toparlanan Fenerbahçe'deki oyuncular üzerinden Talisca, geçen senenin Talisca'sı mı olur? Kante, işte ne bileyim, ya da Asensio, nasıl bir Asensio? Ederson kalır mı? Kalırsa nasıl bir performansı olur? Aynıları Galatasaray için de geçerli. Torreira'da artık yaştan dolayı her geçen sene biraz daha düşen bir efor durumu söz konusu. Şalai, Sané, Sara ya da ne bileyim Davinson giderse onun açığını kapatabilecek bir transfer için hamleler hazır mı? Yapıldı mı? Yapılıyor mu? Beşiktaş'ta keza yine aynı. Agbadu abi çok sert, dimdik, duvar gibi falan derken abi bu adam bu parayla bilmem neyle falan filan beğenilmeyen bir oyuncu konumuna geliyor. İşte Murillo'larla tamam da işte bu Ndidi ile El Musrati ile bilmem neyle gelecek olan, kiralıktan dönecek olan oyuncularla yola devam eder mi etmez mi? Ama teknik adam üzerinden bakıldığında biraz tatilin bitmesi, hadi başlıyoruz moduna geçilmesi Beşiktaş'ta daha hızlı ilerliyormuş gibi gözüküyor. Serdar Adalı da bu konuda hem transferle ilgili yapılan haberlerde 7-8 tane oyuncudan bahsediyor. Yani 7-8 oyuncu biraz fazla uçuluyor gibi gözüküyor. Fanatik gazetesine konuştu Serdar Adalı. Transferler için bir hayli yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çiziyor. Gelecek planlamalarını da değerlendiriyor. Sıkıntıyı tamamen ben çekiyorum diyenlerden biri. Dünya Kupası sürecinin birçok takımı zorladığını da belirtiyor Adalı ve konuyla ilgili olarak Dünya Kupası elimizi ayağımızı bağlıyor. Sadece bizim değil, neredeyse bütün kulüpler aynı sıkıntıyı paylaşıyor. Ama en çok sıkıntıyı ben çekiyorum değerlendirmesini yapmış. Temasta oldukları isimler hakkında son bilgileri veriyor Serdar Adalı. Ben konuşurum deyip Murat Özen'i susturduğunu tahmin ediyorum. 7-8 takviye düşüncemiz var. Kime gitsek Dünya Kupası bitsin deniyor. Hiç durmadan devam ediyoruz sözlerini sarf ediyor yapmış olduğu röportajda. Öncelikli olarak hocamızın belirlediği mevkiler var. Malumunuz kale, sol bek ve kanatlar üzerinden harekatın ilerlediğini söylemiş. Ve devamında forvet Vlahovic'de temas kurulan isimlerden biri. Ama alternatifli bir çalışma içerisindeyiz diye de ekliyor. Hocamızın çok iyi bir ekibi var. Görev yaptığı kulüplerde öne çıkan unsur fizik kondisyon, teknik taktikle birleşince iyi işler çıkmış ortaya. Kendisinden daha da fazlasının vereceğinden şüphemiz yok. Sonuna kadar da yarışan bir takımı görmek istiyoruz. O yüzden hocamıza güveniyoruz şeklinde açıklamasını da eklemiş. Şimdi tabii Beşiktaş Almanya'nın kaybetmesiyle biraz sevinen kulüpler arasında yer alıyor. Çünkü Alman kaleci Nübel'e kavuşuyor mu sorusu soruluyor. Almanya milli takımının son 32 turunda Paraguay'a elenmesiyle kadroda bulunan Nübel'in Dünya Kupası macerası da kısa sürdü. Ve görüşmeler hızlandı. Bayern Münih'e 7 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Beşiktaş'ın eğer takımın da pardon okey vermesiyle kaleci transferinde mutlu sona ulaşacağı iddia ediliyor. 29 yaşındaki Eldiven'in transferi için yapılan teklif 7 milyon eurodan 9'a çıkartılabilir iddiaları var. Bunu da hem bugün ya da yarın hem Atakan Kurt üzerinden hem de Cuma günü Murat Özen'le de yaptığımız toplantıda ekleyebiliriz. Ama şöyle söyleyebilirim. Teknik direktör Vincenzo Italiano hızlı bir start veriyor ve İtalyan teknik adamın ilk talimatı durmak yok, her an hareketli olacaksınız şeklinde bir talimat. Futbolcuları ekibiyle birlikte koşturmaya başlatan Italiano tüm oyuncuların hareketli olmasını istiyor. Dünkü antrenmanda siyah beyazlı oyuncuların bileklerinde kronometrelerin bulunduğu dikkat çekiyor Italiano. Yoğun tempo ile birlikte koşu mesafe ortalamalarını 6-7 kilometreye çıkarmış durumda şu anlık. O yüzden hani bir mücadelede 90 dakikada 10 altında, 10 kilometre altında koşan oyuncunun sıkıntı yaşayacağı iddia ediliyor. Tabii bir sol bek konusu konuşuldu. Biraz Beşiktaş üzerinden gidelim. Diğer taraftan hem John Durham hem de Vedat Muriç'in sakatlanmasının ardından Ciresi ile ilgili hızlanan bir harekat var. Onunla da ilgili bilgi vereyim size. Monaco'yla
görüş

Gelişmeler hızlanıyor. Kasum Quattara'yı Slovakya kampına yetiştirmek istiyor. Oyuncu tarafı transferin hızlı bir şekilde tamamlanması için kulübüne baskı yapıyor. İki kulübün zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama seçeneğinde el sıkışması da an meselesi diye iddia ediliyor. Bir taraftan Orkun'dan bir fedakarlık geldi haberlerini belki sosyal medyada yapılan paylaşımlarda görmüşsünüzdür. Orkun Kökçü iznini kısa tutma kararı aldı milli takımdan dönüş sonrasında. 15 gün izin verildiği söyleniyordu oyuncuya. 10 Temmuz'da başlayacak olan Slovakya kampına katılacağım bilgisini vermiş Orkun Kökçü. Bu da sevindirici güzel haberlerden bir tanesi Beşiktaş adına. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21-22 Temmuz'da Zabze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de golcü alarmı veriliyor ve sakatlanan Vedat Muriç'in bir ay sahalardan uzak kalacak olması sonrasında kadrodaki tek santrafor Sıdıkı Şerif kalıyor ve bu sezon Devler Ligi hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi golcü transferi için gaza basmış. İsmail Kartal Aston Villa'dan Watkins'i istiyor ama 30 yaşındaki golcünün İngiltere ile Dünya Kupası'nda olması transferi geciktiriyor. Bu nedenle Dortmund'dan da Cirasi'nin gelmesi konusunda girişimler tekrar hızlanıyor. Gineli Yıldız'la anlaşan Kanarya Alman ekibiyle de bonservis pazarlığına tamamen bodoslama girmiş durumda. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. İki konu var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı içinde futbol gelirlerinin %70'iyle sınırlı olan takım bonservis ve o menajer harcamalarının %84'e ulaşması nedeniyle UEFA'dan 7 milyon euro bir ceza almış olması. Cezanın 2025-26 sezonunda yapılan yaz ve kış transfer dönemlerindeki harcamalardan kaynaklandığı, gerekli önlemlerin de alınacağı açıklaması yapıldı kulüpte. Ama bir taraftan da takım ve oyuncuların buluşması, topuk yaylası ve sonrasındaki kamp programı ile ilgili olarak yeni gelen teknik adama oyuncuların bakışı nasıl acaba diye gelen sorulara cevap şöyle veriliyor. Bunu bir oyuncu veriyor. Diyor ki Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu diyebileceğim bir oyuncu Genduzi, İsmail Kartal'ın talepkar bir teknik direktör olduğunu söylüyor. Fransız Yıldız önde baskı, hızlı atak, hızlı oyun istiyor. Benim en sevdiğim, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımızı biliyorum. Mevcut kadroya inancım sonsuz diyor. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını keser misin diye bir soruya da şampiyon olursak çok şey yapabilirim. Önce bir olalım da sonrasını hep beraber bakarız kısmına geliyor. Kimin aklına geldiyse hani. Yani Genduzi'ye böyle bir soru soralım ki hani biraz gündem olsun falan diye. Ne sorabiliriz? Hani hocayla ilişkilerin nasıl? Takımda yanında kimi oynamasını istersin? Kanatlarda hücum anlayışıyla sistemin değişmesi, hocanın gelişi, yönetimin değişmesi sizi nasıl etkiledi falan gibi geçtik. Saçları kestirir misin diye. Bu saça, kıla, tüye, bilmem neye falan bu kadar takıntılı bir medyayı ben daha önce hiç görmemiştim. Eskiden hani kıyafet ve moda üzerinden ilerleniyordu. Şenol Güneş dönemlerinde Dünya Kupası'nda o kıyafetle mi temsil ettin bizi, olur mu öyle şeyler falan derken dünya üçüncülüğü gerçekten kapak olmuştu birçok kişiye. Bu işin kıyafetli olmayacağını da anlamıştık. Ama sonrasında şimdi bu saçla da olmaz, bu başla da olmaz, işte bu tavırla olmaz, bu sıcakta olmaz, bu kamp yerinde olmaz, orada olmaz, burada olmaz, olmaz olmaz olmaz olmaz üzerinden ilerleniyor. Saat başı, bir reklama gidelim, ardından devam edelim.

Reklam. Reklam bitti.

11.10 yaptık neredeyse saatleri. Birçok gazeteyi de takip ettiğim için görüyorum. Restoran ve kafelerde yepyeni bir uygulamadan bahsediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini, uygulamanın 1 Temmuz itibariyle ulusal zincir işletmelerle başladığını, uygulamayla vatandaşların sipariş vermeden önce yemeklerin içeriğindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji değerlerini menülerden, dijital ekranlardan ya da QR kodlarla görülmesi gerektiğini söylüyor. Her restoran ve kafe için mi geçerli olacak ilerleyen dönemlerde? Yani benim mahallemdeki, ne bileyim, köftecide, abi senin köftedeki alerjenler nedir ya da içindeki malzemeler nedir? Bunu ekmek mi koyuyorsun, galeta unuyla mı yapıyorsun falan? Maydanoz koymayı düşünüyor musun? Maydanozun içindeki sıkıntılardan haberin var. Hani bunları mı konuşmak gerekiyor? Bunlar mı yazılacak şeffaf menü dediğimiz uygulama? Kalori değerleri falan. Hani kilo alır mıyız, aldırır mıyız, almaz mıyız falan diye. Güzelmiş yani konu. Hayatın içinden de bilgi vereyim istedim yani. Doğan abim günaydın. İzmir Göztepe'den Can ben. Osimhen'e rakip olarak alınan John Durar'ın gerçekten de Osimhen'in yediği olduğu doğru mu acaba denmiş. Hani oraya doğru ilerliyor. Onu söyleyelim, bitmek üzere. Gece Datome üzerinden sordular o soruyu. Euroligi kazanınca Datome saçlarını kesmişti. Sen de şampiyon olursan keser misin diye sordular diye. Eksik kalan, onu da geçtim. Abi Trossard durumu nedir? Resmi haber kaynaklarında bayağı ilerleme kaydedildiği söyleniyor demiş. La bir git cevabını alırız mahalledeki esnaftan böyle bir şey de. Mehmet abi senin bu tavuk şişte kalori neydi deyip, ya yürü deyip hani orada anında seni var şişle kovalar orada. Yabancı kuralı 90'larda 2-3 yabancı oluyordu, renk veriyordu. Şimdi takımlar 11'i hepsi yabancı olacak neredeyse. Avrupa'da ne başarı var onu göremiyoruz diye yazmış. Abi selam, plajda şov yapan bizim çocukları gördün mü diye yazmış. Demek ki kumda daha iyi oynuyorlar. Çimde iyi değiller belki, hani Gazi koşusu onlar için ideal bir yer değil. Hani daha çok sentetik ve şey üzerinde mi gitsin? Oradan mı bağlayayım konuyu yani? Instagram'da, Reels videolarda, TikTok'larda çocuklu tatillerin eğlenceli halleri aslında. Plajda bizim çocuklar diye paylaştığında seni oraya götürüyor. Kumdan kaleler yapan çocuklar falan şeyleri çıkıyor. Görmedim yani. Sorun oyuncuların saçlarında değil abi. Saçlarına ve verdikleri reklam filmlerine önemi milli takıma vermemeleri. Konsantrasyonları saça başa vermişler. Yoksa Ümit Davala'nın da saçı konuşulmuştu ama Ümit Davala performansıyla konuşuldu. Oynadı adam abi diyor. Hepsi palavra diye yazılmış. Doğan, yaz geldi. Yalan transfer haberleri, mevsim açıldı artık. Bir iki tane güvendiğim site var. Onun dışındaki hiçbir transfer haberiyle ilgilenmiyorum. Okumuyorum. İnanmıyorum diye yazmış. Abi Trabzonspor'un 20 milyon euroluk transferine ne diyorsun peki demiş. Valla bu zamana kadar Trabzon'un yapmış olduğu transferlerde yok be olmamış dediğin kaç tane isim var? Oraya bakmak lazım. Transfer harekatında ve planlamasında bu zamana kadar en iyi ilerleyen, sistematik olarak ilerleyen, rotayı saptırmayan, alternatif güzergahlara çok uğramayan, bildiği yoldan ilerleyen bir Trabzon gerçeği var. Burada hem yönetimi, hem scouting ekibini, hem de Fatih Tekke'yi bir kez daha tebrik etmek gerekiyor yani. Günaydın Doğan Öncel, Mutluhan ben. 2000'li yılından beri yabancı futbolcuya verilen paraları hesaplayan olmuş mudur acaba? İyi yayınlar diliyorum demiş. Yani bununla ilgilenen bir mali müşaviri de görmedim. Masak bile bu kadar detaya girmemiş olabilir yani. Diğer Avrupa takımları acaba bu tür takımları fazla yabancı ile oynamasın, UEFA'ya baskı mı yapıyorlar acaba diye yazmış. Fotoğraftan Erol olduğunu gördüm. Selam Doğan abi, Robinho Kartal'da diyorlar, doğru mu acaba deyip gülücükler atılmış. Biz en son yemeklerdeki kalori miktarını askerde
Tabildot'ta yazıyordu. Şimdi restoranlarda işin içine girdiyse bilemedim. Bence hijyenik ortamda pişirme teknikleri kullanılsın, lezzetli olsun yeter abi diye yazılıyor. Eyvallah Metin abi de konuya buca ardan yaklaşmış. Almanya'dan Duran Çınar bir mesaj atmış. Kamuoyuna bir duyurudur diye. Altınordu Futbol Kulübü olarak bu sezon Federasyon 2. Lig'de katılmama kararı almış bulunuyoruz TFF 2'ye.

Altın Ordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarının devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte Altın Ordu armasını isme yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık. Türk futbolunda yetiştiricilik kulvarında önemli bir farkındalık yarattık. Ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altın Ordu Spor Kulübü yönetimiyle birlikte tam bir yıl boyunca Altın Ordu armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık ve maalesef bulamadık. Bu toprakların çocuklarına sözümüz var. Elimiz ayağımızın tuttuğu ve aklımızın yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz. Asıl amacımız olan genç futbolcu yetiştiriciliği, 7-15 yaş çocuk futbolu faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz. A takımımızı mücadele ettiğimiz ligden çekiyoruz şeklinde bir açıklama gelmiş durumda. Artık paranın olmadığı yerde işte konuşulan konuların nereye vardığını da görüyoruz. İzmir'den Ahmet Derya, Fenerbahçeli Mahmut Uslu genel sekreter mi? 70 küsur yaşında sekreter olmaz. Sekreter dediğin 20-25 yaşında sarışın mavi gözlü. Özel kalem mi diyeyim? Ondan kalem olmaz falan diye mi diyecekler ya? Duran gelirse Okan gider deme demiş. Abi ben bu 10+4 kuralını anlayamadım. Dün A Spor'da altyazıda 23 yaş üstü 4 tane oyuncu transfer edilebilir diyor. Başka bir kanalın altyazısında 23 yaş altı oyuncu transfer edilebilir diyor. Şimdi de bir de şunu da merak ediyorum abi, 22 yaşında 23 yaşında oyuncu alsan bu seneye 24-25 olsa kural dışı mı kalacaklar? Benim anlamamam normal bence, çünkü kanalların da anlamadığını yazdıklarından görüyorum demiş. Doğan abi, bu kuralın Türk futboluna ya da bu kuralı koyanlara ne faydası var? Bir fikrin var mı acaba? Cenab-ı Hak mı böyle istedi acaba diyebilirim ben de. Ya da böyle bir açıklama gelirse şaşırır mısınız diye sorsam. Vurdu, gol oldu. Her zaman yaptıklarımız. Bir de mesafe tanımaksızın kısmına da gelebilirim. Fenerbahçe'ye yabancı çözümü üreteyim. Eyüp Spor'u al, 12 yabancıyı oraya kirala. Fener olmazsa Eyüp şampiyon olsun diye yazmış. Ali Naci Nene'yi beğenmiyor da Nene'nin asisti golü Sané'den daha çok golü var aslında diye yazmış. Orada Ali Naci eklemiş. Şimdi John Duran güzellemeleri mi yapılıyor? Hani bu adam böyleydi, şöyleydi, öyleydi. Kendi takımına gelince John Duran canım cicim mi oldu yani? Mesajlar bu. John Duran Fenerbahçe maçında Galatasaray'a gol atınca şortunu çekmişti. Ondan sonra dediler ki o karakterde futbolcu demek ki, doğru söylemişler aslında diye yazmış. Nolang ve Asprilla ile yollar ayrıldı. Onların yerine kanat oyuncusu alınmayacak mı diye. Arkadaşlar işte el kol bağlama durumu var ya, maalesef bununla ilgili olarak Dünya Kupası'nın bitmesi gerekiyor. Yani bir kadro planlaması değişikliğine herkes gidecek. Hem sistemin devreye girmesiyle 10+4'ün değişmemesiyle alakalı olarak, ama Neler. Şimdi Beşiktaş'ın benim beklediğim transferi, hani Trossard transferi, Vlahovic transferi ne kadar heyecanlandırabilir ayrı konu. Bana da sormuşlar Beşiktaş transferleriyle ilgili bir bilgin var mı diye. Bilgim yok ama isteğim var. Sadece istek benden kaynaklanmıyor. Hem yan yana oynadıklarında da iyi işler yapabileceklerini gösteren Salih Özcan ve Orkun'la bir ikili olması isteği beni heyecanlandırıyor açık konuşmak gerekirse. Ama o Leonardo, Trossard ve işte Juventus'tan santrafor Vlahovic transferi gerçekleşirse tadından yenmez kısmına geliyor. Bunun için de biraz heyecanın, hareketin ve hızın artması gerekiyor yani.
Federasyon liglerin resmi futbol topunu tanıttı. Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu çatısındaki tüm lig ve kupa maçlarında kullanılacak top tanıtıldı. Özel tasarlanan top, Türk futbolunun dinamizmiyle kültürel zenginliğini birleştirmeyi hedeflerken Anadolu kulüplerinin miraslarından biri olan Ebru sanatından ilham alındı. Federasyonun artılarından biri. Futbolculara o villaları vereceğim diyerek açıklama yapan, her şey unutuluyormuş gibi gözükürken bir anda abi hani tam bitti bitiyor gitti gidiyor dediğimiz noktada bitirmeyeceğim, götürmeyeceğim, o villaları yapacağım, o araziyi de alacağım, onları da konuşacağım. İbrahim Bey susmuyordu ya. Ya bir federasyon başkanı, benim hayatım boyunca gördüğüm her yerde olan bir federasyon başkanı, ilk defa bu kadar bir yani sahanın içinde eşofmanını giyip antrenman sahasında futbolcularla beraber hani kamp yerinde öbür tarafta, inanamadım yani, bu teknik direktörden daha fazla yani gördüm bu sene Sayın Hacı Osmanoğlu'nu. Hakem temizliğinin süreceği iddiaları var. Bu konuyu da konuşmuştuk. Merkez Hakem Kurulu görevine aynen devam ediyor. Kesinlikle yabancı var da gelmeyecek bilgisini vermişti Sayın Hacı Osmanoğlu. Hakemler için çalışmalarımız bitmedi, temizlik devam edecek dedi. Daha nasıl bir temizlik, hani dip köşe mi, onun sonrasında üzerinden toz almak mı, yoksa tamamen silip atmak mı? Hani temizlik dediğin öyledir. Hani temizlik yapılacak diye bir ön temizlik yapan ev hanımları gibi mi yani? Kadın gelecek de bir evi temizleyeyim, çok kirli görmesin diye. Kadın temizliğe geliyor zaten, kısmına anlam veremezsin yani. Öyle deme işte, ne kadar pis kadın demesin bana diye. Öyle üzerinden yalandan bir makine çalıştırır, iki tane toz alır. Ondan sonra sen de işte dip köşe gir falan diye. Bir de kontrol edin hani yapmadığı işi başkası yapıyor mu diye. İlginçtir yani. Burada da aslında daha önce kimsenin yapamadığını sonra ben de yaparım diye düşünen bir federasyon mantığı var. Bu sadece şimdiki mevcut yönetimden bahsetmiyorum yani. Bundan öncekiler ve bundan sonrakilerde de aynısı olacak yani. Ya. Rize Spor Kulübü futbol akademisi için Mesut Özil'le anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Rize altyapısının dünya futbolunun yeni gelişmelere uyumlu hale getirebilmesine yönelik hedefler kapsamında Özil'in Almanya ve Türkiye'deki teknik ekipleriyle kapsamlı bir işbirliği kararı alındığı açıklandı. Rize'de Özil'le altyapı anlaşması yapılmış. Hayırlısı olsun. Federasyon başkanlığı için adı geçen isimlerden bir tanesi Mesut Özil de. İşte altyapısı, onun sonrasında akademisi bulunan birinin kulüplerle yapılan anlaşmalar sonrasında biraz o yolu kapatıyormuş gibi gözüküyor. Sonra tabii Mustafa Eröğüt ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Öyle veya böyle. Ama koltuğu da bırakmak istemeyen, gitse bile koltuğu alıp gidebileceğine inandığım mevcut bir yönetim var şu an. Fatih Tekke'ye milli takımdan teklif gelse sence kabul eder mi? Ya tabii ki milli bir teklif bu. Bana bu görev yapılsın dendiğinde seve seve koşa koşa diye bir açıklama yapar ama şu an bir hedefim var, belirlemek istiyorum. Eğer gerçekten olmazsa tabii ki gelirim. Kimse mi yok acaba diye bir politik bir cevap verilir. Ha, Fatih Hoca'nın bence Trabzon'la ilgili olarak hem kendi kariyeri açısından hem Trabzon'un futbol açısından hedefleri çok güzel ilerliyor. Hacı Osmanoğlu acaba bu villalarla yaptığı reklama 50 milyon euro verseydi yapamazdı. Devletimizi ve bu izinsiz yaptığı reklamların araştırılmasını istiyoruz. Acaba kankası Infantino Cefer'in villa aldılar mı? Oradan kim villa alıyorsa araştırılsın abi diye yazmış. Bu neymiş? Doğan Bey, ben Özer, Türk futbol ekonomisi 2000 yılından bugüne kadar yabancı futbolcuların bonservisleri, yüksek garanti ücretleri ve menajer komisyonları için yurt dışına 10 milyar euronun üzerinde bir kaynak transfer ettiğini yapay zekaya sordum.
Allah razı olsun hemen cevap verdi bana diye yazmış. Bu zamana kadar 2000 yılından bugüne kadar yabancı futbolcuların bonservisleri, yüksek garanti ücretleri ve menajer komisyonları için yurt dışına 10 milyar euro harcamışız. Dur daha bitmedi o. Onun üzerine ekle. Yabancı kuralını anlat da bir bilelim abi. Ben bilmiyorum vallahi demiş. Yani taraftarın her şeyi çok bilmesi gerekiyor mu? Biz her şeyi öğrenmeli miyiz? Hani kurallar açısından daha bilgili olduktan sonra o uygulamayı yapacak olan kişinin bilmemesi falan. Hani bir sürü şey söyleyebilirim de. Şimdi federasyondan yapılan bir açıklama var. 10 artı 4 kuralında herhangi bir değişikliğe gidilmiyor. Bu değişiklikle alakalı olarak şöyle bir şey var. Yeni kurala göre kadronda yer alacak en az 4 futbolcunun 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmaları zorunluluğu var. Ama eğer geçen sezon bu yaşlarda bir oyuncu aldıysan bu sezon bu kritere yaşı geçse de uygun olarak kadronda kullanabiliyorsun. Artı 4 uygulamasında bu sisteme işte uyan oyuncuları da az önce aktarmıştık. İşte John Duran'ın da bu bağlamda Galatasaray'ın kullanabileceği bir oyuncu konumuna geliyor olması, tıpkı Ennaga ve Yelert gibi. Eğer tabii Lemina ve Icardi ile henüz yeni kontrat yapılmadı, onlar yapılırsa biraz sıkıntıya girecek Galatasaray'da. İşte Beşiktaş'ta Olaytan var. Geçen seneden sözleşmesi olduğu için ve Elan Ricardo var. Hiç gözükmeyen çocuk. Nene ve Arşi Brown geçen yıldan sözleşmeleri olduğu için artı dörde uyuyor. Onun yanına Şerif'i ekleyebiliyorsun. Genç çocuk işte Amara Diouf var, Omar Fayet var, Mimomic var, Foul var ama onları da acaba kullanır mı, kullanmak ister mi İsmail Hoca? Orası muamma. Diğer taraftan da işte 10 tane yabancı bulundurman gerekiyor. Artı 4'ü de eklediğinde işte 14 yabancıyla yola devam. Başka bir şey yok. Çok da bir haber yok zaten. Sadece Dünya Kupası üzerinden gidebilirim. Bugün telefonu da alamıyorum. Orada da bir sıkıntı var. Teknik anlamda problem var. Abi formaları beğendin mi? Dün konuştuk bunu biraz. Daha önce hazır bir baskısı bulunan, sadece renklerini değiştiren firmanın Beşiktaş'a alın size yeni forma diye parantez içinde kakaladı diye yorumlanıyor. Yok mu başka bir şey bulunamadı diye. Ya maliyet anlamında o kadar yüksek ki, bir de 6000 liradan falan değil mi artık, böyle hani 4 küsürdü firma fiyatları, şey forma fiyatları. Şimdi 6000 liralar civarında, hani kendine, çocuğuna, işte öyle böyle bir deplasman, bir şey, kulübe katkı bir falan, öyle düşünüldüğünde zor işler yani. Siyah forma daha şey yaptı, cezbetti, bir heyecanlandırdı, acaba mı dedirtti. Ha, beyaz forma aynı forma, diğer çizgili formada, çubuklu formada, hani çubuğunda bir sıkıntı var gibi gözüküyor yani. O yüzden hani şey değil, hani bir siyah beyaz renge sahip olan bir camianın kartal gibi bir figürünün bulunması ve sonrasında bilmiyorum, hani hiçbir şey üretilmeden yapay zekaya 3 tane Beşiktaş forması yap, elindeki doneler bunlar, işte siyah beyaz renklerin var, kartal var, arada bir kırmızı da kullanabilirsin gibi bir şey söylesen, ortaya çıkartabileceği sonuçlarla şey dersin yani, abi bunu niye yapmıyorlar diyebileceğin bir tane şey çıkar yani. Ya bunu sürekli yapıyorlar zaten. Ha, Fenerbahçe için bir forma tasarladım. Yok şey için bir forma tasarladım. Galatasaray'a şu forma yakışmaz mı? Beşiktaş'a, Trabzon'a falan. Herkesin kendine göre bir şeyi var. Biz de bir heyecan yaşıyorduk ya. Bizde de mesela bir formalı olabilmek, forma olup giymek çok kıymetli bir şey. Bir formanın Türkiye'de çözemeyeceği bir şey yok, biliyorsunuz değil mi? İhale bile aldırabilir yani.
Hani kapalı zarf usulü falan bilmem ne girsen o ihaleye, bir formayı koysan zarfın içine imzalı tuttuğu takımın, bu da çocuğunuza falan diye, bu da size efendim falan diye, bakış açıları değişir yani oturan insanların. Öyle bizde de hep şey vardır. Eskiden abi forma yok mu diye sorulurdu. İşte kulüplerle, oyuncularla yakınlıktan dolayı hep böyle bizim bagajda da yanımızda da sürekli forma varmış gibi düşünülüyordu. Şimdi kulüpler şey diyor, yasak, bizi dışarı vermen yasak, maliyetler falan. Öyle eskisi gibi öyle al 10 tane, al 20 tane sende falan, öyle bir şey değil yani. Kendi paralarıyla alıyorlar oyuncular, bagajlarına koyuyorlar, gittikleri yerlerde kıymet verdikleri, değer verdikleri insanlara imzalıyorlar, veriyorlar falan yani böyle. Şimdi şeye döndü. Abi bende forma var, bunu kulübe yollayıp imzalatabilir miyiz'e döndü. Onu da şöyle öğrendik. Hani birebir görüşebileceğin ya da mixon dediğimiz maç çıkışlarında yakalarsan futbolcuyu, şuna bir imza dediğinde atarsa eğer, gerçek bir imza oluyor. Yoksa kulüplere yollanan formaların birçoğunu abi bizim Mehmet Usta'nın yazısı iyidir deyip kapının girişinde güvenlik görevlisinin bütün formaları imzalayıp mutfaktan Naime ablanın da yazısı güzel falan deyip orada personel, kulüp çalışanları, tesiste görevli olan birilerinin bütün formaları imzaladığı iddia ediliyor. Ya bütün büyüyü bozuyorsun be Doğan, sen her şeyi söylüyorsun ha. Oraya gitmesin ya. Boş ver abi kulübü, imzayı bimlayı imzala, bizde burada imzalar kalplere atılır. Şimdi Vikinglerin kürek şovu dün tam anlamıyla cuk oturdu dediğimiz bir kürek şovu oldu. Dünya Kupası'nda fil dişi sahilini 2-1 ile geçti Norveç. Haaland istedi böyle oldu diye manşet atılabilecek bir mücadeleydi. Hani fil dişinin gelip bir şey yapacakmış gibi davranıp son vuruş becerisi olmadan abi işte olmuyor ya falan deyip böyle düşündüğüm takımlar arasındaydı ama en sonunda Diallo'nun golüyle 74'te, zaten ilk yarım saatte gelmişti Nusa ile gol. O da çok güzel de görmedim ya, Nusa'nın gole baktığınızda, işte Mbappe'nin gole baktığınızda sol taraftan ya da kanatlardan içeri doğru girip de kalecinin uzanamayacağı köşeye doğru bırakılan o plase vuruşun hastasıyız kısmı var. Onu çok seviyorum da burada ben Almanların elenmesinde, gördün mü Almanlara ne oldu falan gibi konuşmalar mutlaka etrafınızda dün yapmışsınızdır. Ya bir tane şut çekmemiş olmaları, ya Alman ekolünden bahsediyoruz yani, hani Almanya'dan bahsediyoruz ya, nerede o eski abi turnuva takımı bunlar, bunların ne yapacağı belli değil falan diye. Yani Almanya futbolu artık bir güç değil. Ya yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani futbol basit bir oyundur. 22 kişinin 90 dakika topu kovaladığı ve sonunda her zaman Almanların kazandığı bir oyundur gibi Gary Lineker mi söylemişti bunu? Hani bu söz. Ama işte Dünya Kupası artık bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor. Yani Lineker yine haklı çıkacak gibiydi ama hani Tah'ın topu dağlara taşlara atmasından sonra penaltıda, gerçi offside neydi, kaleciye faul gerekçesiyle iptal olmuştu attığı gol. Onun sonrasında bakıyorsun ya, koca koskoca Almanya, ya Litbaskilerden, Müllerlerden falan bahsettiğimiz, ya Philipp Lahm'lardan bahsettiğimiz, Oliver Kahn'lardan bahsettiğimiz Almanya bu hale geldi yani. Sonra bizim çocuklar falan, hani bizde bir yükseliş, yani bizdeki grafik çok enteresan. Mesela Almanların oyun anlayışı, abi adamlar falan diye kendi liglerinde de öyle mesela. Hep bunun suçu, bak o konuyu nerede mesela, Konanç olsa şeye bağlı. Abi Bayern Münih sürekli şampiyon oluyor ya, bence Alman milli takımının bence sıkıntıları bundan kaynaklı. Bak oraya bağlayabilir. İşte sürekli Bayern Münih şampiyon olursa ne oluyor? Milli takıma da böyle yansımaları oluyor. Ya bir takım sürekli şampiyon olmamalı deyip konuyu Galatasaray'a bağlayabilir. Bak mesela Ahmet Konanç'ın öyle bir özelliği var yani. Ben böyle şey oluyorum. Bazen böyle hiç umursamaz bir tavırla bir şeyle ilgileniyorum o konuşurken. Bana baksana abi diyor, benim mesela ara sıra bakıyorum falan. Bir de hani şey gibi de değil yani, televizyon gibi de değil ki, hani sürekli bir noktaya bak, hani yüz yüze burada karşı karşıya program yapıyoruz ya. Bazen böyle ilgilenmiyorum ama öyle bir konuyu öyle bir yere getiriyor ki böyle dönüp şey diye bakıyorsun mesela. Oğlum hani
neden kaşınıyoruz ki? Hani niye bu konu buraya geldik diye. Niye gelmesin ki falan diyor. Anında bir de oraya dönüyor. Ya ben Dünya Kupası ile ilgili olarak bilmiyorum, hakemlerin kararlarına ne diyeceksiniz? Çok oynatmıyorlar mı? Abi foul ya, foul falan diyor. Kart çıkartmıyorlar fazla. Oyunu kesmemeye çalışıyorlar. Her foulde düdüğün ne bileyim yardımına koşulmuyor. Yani zırt pırt zırt pırt zırt pırt düdük de çalmıyor. Çok enteresan yani. Abi devam devam yani, kaleci yerde yatıyor, ölüyorum falan diyor. Devam kakaya falan deyip hani ona kızıyor. Ötekisi diyor ki aa falan, böyle şeyden duyuyorsun. Amerika'da bağırıyor. Ben onu işte Cihangir'den duyuyorum, anladın mı? Ben size, o kadar güzel geliyor ki sesi. Kameralar, mikrofonlar, bilmem neler falan. Şşş, ondan sonra hakem şey yapıyor mesela. Yemedim falan diye yani böyle. Kandıramazsın falan. Kalk kalk kalk kalk kalk deyip. İstiyorsan bir dakika kenarda bekle diye öyle devam ediyor. Ya. Ama İsveç'in yıldız oyuncusu Gökereş, Japonya maçında rakiplerinden gördüğü sert muameleye ve hakemlerin buna göz yummasına acayip bilenmiş durumda. Pozisyonlarda ayakta kalmaya çalıştığı, yani dürüst oynadığı için faul alamayan golcü oyuncu modern futbolun hakem standartlarına isyan ediyor. Gökereş, gazetecilerin çok mu dürüst oynuyorsun, biraz kendini bıraksan mı acaba sorusuna, evet kendimi yere atma antrenmanları yapmam gerektiği kesin, başka türlü faul çalınacağı falan yok diye cevap vermiş. Ve günümüz futbolunda hakemlerin faul düdüğü çalması için oyuncuların illa kendini yere fırlatması gerektiği gibi kötü bir kuralın oluştuğunu da sözlerine ekliyor. Bunu söylüyor. Abi Japon teknik direktörün ölüm defteri için, he, meşhur defter. Moriyasu muydu? Moriyasu'nun meşhur defteri. Onun ölüm defteri falan diye geçen Hünkar anlatırken maçta onu söylemişti. Gökhan, ya da Gökhan'dı galiba anlatan, aptikti. Japonya milli takımı teknik direktörünün Moriyasu'nun öyle bir defteri var orada yani. Bakkal defteri gibi. Ne yazılıyor, ne çiziliyor çok merak ediyorum yani. Unuturum diye mi acaba böyle not alınıyor oraya? Ya bu sol kanadı alacağım da bir 15 dakika sonra dur şuraya yazayım da ne zaman demişim, saat kaç? 11:36. Ben bunu 50 geçe alırım. Ha, buraya yazayım falan diye. Oradan mı bakıldı? Ne yazılıyor mesela? Bunu buraya al, bunu buraya, şuradan sistem. Ya bu bir ara şeyin makarası çok iyi yapılmamış mıydı? Hani sahaya kağıtla girip de futbolcuların futbolculara verdiği, teknik adamının talimatları okuduğu falan. Çok şey değil miydi yani? Yandan rakip takımın bir oyuncusu dikizlemeye çalışıyorlar falan, oradan ne yazıyor falan, ne bakıyorsun be falan deyip kopya çeken öğrenci gibi. Çok komikti ya, bir ara şampiyon diye yazılmıştı ya bir ara kağıda, o ona bütün şey takım elden ele beyler bir öğrenci şu arkadan uzatalım falan diye oraya gitmişti. Başka bir şey yok ama kendimi yere atma antrenmanı yapacağım diyen Gökereş, helal olsun yani. At abi ya, at ya. Gakpo golü attı, gözyaşlarına boğuldu. Hollandalı Gakpo Fas Kars'a takımı 1-0 öne geçiren golü attıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun nedeni ise cumartesi günü yaşadığı trajedi. Gakpo ve eşi Noah ikinci bebeklerini beklerken bu hamileliğin sona erdiğini söylemişler ve bu taze acıyla maça çıkan Gakpo golün ardından hıçkıra hıçkıra ağlamış. Çocuğuma armağan edecektim ama nasip olmadı diye bir üzüntüsü var. Abi Muslera'yı gördün mü? Yani kupa, hangi Muslera'yı diye soruyorsan, tabii benim aklımda kalan Muslera ile aklımdakileri unutturan Muslera performansı arasında çok ince bir çizgi yok artık. Onu söyleyeyim, koptu yani o çizgi. Yani kupada çok kötü bir performans sergiledi Fernando Muslera ve Uruguay milli takımını bırakma kararı aldığı konuşuluyor. Bıraksan artık falan diye. Bence Uruguay onu bırakır zaten, o istemese bile diye. Oraya gelir konu. En son Yeşilburun Adaları'nın maçında yediği gol falan ilginç yani.
He, bu arada bizde teknik adam futbolcu arasında kaptanla oyuncular kadro kurma konusunda falan muhabbet yapılıyordu ya. Hakan Çalhanoğlu belirliyor. Montella çok karışmıyor. İşte o zaten Inter'den Milan'a o götürmemiş. Milan'dan Inter o. Hani öyle şeyler hemen böyle aktaranlar oluyor. Hakan yapıyor kadroyu diye. İşte Orkun'u o yüzden oynatmıyor. Salih'i o yüzden istemiyor falan. Kendi istiyor. Arda ile oynasın diyor. Yanında işte kendi açıklarını kapatabilecek, koşmayacak, koşturacak birilerini istiyor. İsmail'i o yüzden sebebi. Bir sürü şey böyle iddia ediliyor. Aynı sıkıntı Nigelsmann'ın Kimmich'le yaşadığı söyleniyor. Hoca ve kaptan ters düşüyor ve hezimetin sorumlusu araştırılıyor deniliyor. Yani işi berbat ettik. Sıkıntı evet büyük. Bunu telafi etmemiz lazım gibi gibi söyleniyor. Nigelsmann ve Kimmich arasında biraz böyle bir soğuk rüzgarlar estiği iddiaları var. Oyuncuların bir kısmı Kimmich'e, bir kısmı Nigelsmann'a daha yakın falan gibi yorumlanıyor. Bilmiyorum ama bizde Almanya'dan, yurt dışından dinleyenler var. Oradaki medya veya televizyonlar nasıl konuşuyor? Ya oraya bakmak lazım. Reklam. Peki.

0: Reklam. Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
1: Sistemi değil de yüreğini ortaya koyan artık yavaş yavaş kazanıyor. Onu görebiliyoruz. Paraguay-Fransa maçı nasıl olur? Paraguay orada bir sürpriz yapar mı? Paraguay buradan böyle ilerler mi bilmem. Kanada-Fas maçında Kanada'ya şans verenler parmak kaldırsın deyince abi hiç ortada parmak yok diyebileceğim bir durum olabilir. Öyle ilerliyor bir taraftan. Bugün de İngiltere Demokratik Kongo ile Belçika'da Senegal ile karşı karşıya gelecek. Saatler de bizim için çok uygun saatler. İngiltere maçı saat 19'da başlıyor. Belçika-Senegal mücadelesi de saat 23'te başlayacak. Tadından yenmez. Gene mi maç var, gene mi maç var, gene maç var. Bugün de maç var, yarın da var, bir ay var falan diye öyle konuşuyorduk ya. Ya cumartesi günü Arjantin Yeşilburun Adaları mücadelesini de merakla bekliyorum demiş bir arkadaş. Ben de Kolombiya Gana'yı bekliyorum mu diyeyim yani. O maçta ne pozisyon olur da gol olur mu bilmiyorum. Moduna da geçebilirim yani. Ya. Abi Paraguay oynanması gerektiği gibi oynuyor. Rakibi uyuz ederek oynuyor. Hani bir iki kişiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor, yapıyor da yani. Hani yapmaya çalışıyor dediğim sonuç alınmayınca yapmaya çalışıyor olursun da sonuca varınca da yapmış oluyorsun yani. Doğan abi onu Mancini yapıyordu Galatasaray'ın başında. Neymiş o? Ama sezon sonu dalga geçenler fena patlamıştı. Dört yıldızı görünce diye. Bahis olayları ne durumda Dodo Yençek? İyi yayınlar, kolay gelsin. Sana sevgiler, saygılar demiş. Bir fotoğraf Doğan abi diye yollamış. Taraftar ister bilmesine gerek yok ama var başka bir şey. Daha iyi forma al abi sana diye yazmış. Doğan Öncel forması paylaşmış. Güzel. Şampiyon Fenerbahçe yazısı Volkan Demirel'in elinde kağıtta mı? Söz uçar yazı kalır diye. Onu hatırlatıyor. Meksika Ekvador'u nasıl eledi ya? Ben acayip şaşkınım diye yazmış sevgili kardeşim Engin. Eksik olmasın. Vallahi ev sahibi güzel gidiyor. Bir taraftan hani bütün ev sahibi olan takımlar iyi gidiyor. Sizce kollandığı için mi iyi gidiyor? İşte Amerika Bosna Hersek maçı yok mu bu sabah? Hani iki tane maç var dedik de sabaha karşı da şey var. Amerika maçı var. Yani ya biz olacaktık ya da işte bir önceki Paraguay Almanya karşısında yani orada da olabilirdik. Hani Bosna Hersek'le karşı karşıya Amerika'nın güzergaha bakıyorum. Hani yarı finali görse abi saç başı falan hani şey diyorsun mesela abi biz bu şansı nasıl kaçırdık bir daha çıldıracağım falan oraya dönüyor yani. Doğancığım arada nefes alıyor musun acaba diye söylenmiş. Ya bulursak hani aynı oksijeni paylaştığım birkaç kişi var onlara da kalsın diye bazen almadığımda oluyor. Ya bu bizim toplumda da değil aslında ama erkeklerde çok daha fazla öyle. Kadınlarda çok fazla rastladığım bir şey değil. Nefes almıyorsun sen diye. Eşiniz şikayetçi oluyor mu size? Abi burun biraz tıkalı ya bende. Septum deviasyon falan hani böyle et var bilmem ne konkalar şunlar bunlar diye hani böyle bahsederken. Orada hemen şeye dönüyor mesela. Bazen bende oluyor. Bir dalıyorum böyle. Nefes almadığım bir süre oluyor. Bir süre oluyor ama bu. Uzunca bir süre olunca da şey öyle uyandırıldığımı bilirim. Nefes almıyorsun. Nefes almıyorsun falan diye hani. Ya ara sıra nefes alıyorum evet hızlı konuşuyorum bazen daha akıcı bir yayın yaptığım söyleniyor. Beğenen oluyor beğenmeyen oluyor. Seni çok seviyorum çok diye bir mesaj gelmiş. Mehmet Küçüker yazmış. Yani tabii ki insanı mutlu ediyor da yani Mehmet diye biri seni çok seviyorum diye mesaj atınca da insan şey yapıyor. Meksika'nın daha henüz gol yemediğini biliyor musunuz? Arkadaşlar. bu zamana kadar oynadığı maçlara bakıldığında tabii istikrarlı gruplar, erken vedalar, bir sürü şey söylenebilir, konuşulabilir de Meksika milli takımı ile ilgili hani 1990 Dünya Kupası sonrasında 6 Dünya Kupası üst üste Dünya Kupası gruplarından çıkmayı başaran bir takımdan bahsediyoruz yani aslında Meksika ile ilgili olarak. Hugo Sanchez miydi? Ya Doğan abi, abi yapma, gözünü seveyim be abi. Bu formaların çoğu bizim memlekette üretiliyor ya. Türkiye tekstil cenneti, 6000 liraya forma mı olur? Ayrıca bir tane klasik forma yaparsın, geri kalan 2 tane 3 tane alternatif üretirsin. Galatasaray'ın parçalısı, Beşiktaş'ın, Fener'in çubuklusu falan verirsin abi diyor. O kadar teferruata ne gerek var yani? Abi tamamen endüstriyel bir durum söz konusu olduğu için onun pazarlama durumu, lansmanları, tanıtımları falan. Abi tek kişilik orkestrasın, hem çalıyorsun hem söylüyorsun demiş. Gıy gıy de gıy gıy. Fransa'yı durdurabilecek misin? Ya Paraguay teknik adamına sormuşlar. Fransa'yı durdurabilecek misin? Ben şu soruyu sorarım. Şimdi Fransa düşünsün derim yani. Ya. Abi sıcaktır, ne yapsak acaba demiş. Ya çözüm üretici mi yazıyor kapı girişinde mesela hani. Abi böyle bir şey var. Doğan'a sorsanıza ne yap. Doğan'a sorsanız Doğan. Oraya gittik onu. Bitti. Bana sormayın abi. Program da bitti, ben de bittim artık. Tek başına konuş nereye kadar ya? Yarın ne günlerde? Bugün ne günlerde? Bugün çarşamba değil mi? Çarşamba. Yarın perşembe. Yarın da İrfan 25 mi geliyor? Ayda Ciresi geliyor mu acaba? İsmail Hoca ne yapmış acaba? Soru cevapta birebir sohbet toplantısında neler konuşulmuş? Fenerbahçe'nin içerisinde olup bitenler nedir? Gerçekten Gendouzi'nin hocasını övmesi, onun sonrasında evet ya istediğim oyun anlayışı, işte ben önde baskıyı, hızlı ata, hızlı oyunu istiyorum. Bunları yapmıyordu bunlar falan diye, yaptırmıyorlardı bize gibi öyle bir isyanı neredeyse. Fenerbahçe'de beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti şeklindeki açıklama. Son dönemlerde de Fenerbahçe içinde konuşulan tek olumlu şey olabilir. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlar kesilir miye kadar giden makara kısmı da var yani. Oraya da gitti konu. Ekbeyudoh muydu kestiren, öyle bir şey mi olmuştu? O muhabbetten dolayı olduğu söylendi falan. Ama bilmiyorum. Duran emmi, o da özel önlemlerle Galatasaray'a imza atıyor gibi gözüküyor. 22 yaşında olması, 10+4'e çok uygun olması, aynı zamanda bazı şeylerde söz verecek, veriyor olması daha doğrusu. Bir de Galatasaray kendi gelmek istiyor. Yani yaşadığımız şeyle ilgili olarak, mesela transfer harekatıyla ilgili olarak bir futbolcu bir kulübe 4 kere beni alsanıza diye mesaj yollarsa, iyi de bir oyuncuysan, bu ülkeyi de tanıyorsan, sıkıntılarından da vazgeçip düzeleceğim, söz veriyorum gibi mesajlara yolluyorsan, neden olmasın kısmına gelir tabi. Ama ya olmazsa, ya sıkın hani, bak Osimhen'le bunlar birbirini yerler, bak bu adam Okan Hoca'yı alır ipten falan, ipe götürür falan, her şey çıkıyor. Tribünlerden iki tane harekete bir el kol yapar bir şey, eyvah eyvah, sen gel o zaman tantaneyi falan. Ya yandı gülüm keten elva, oraya bağlanır konu. Duran emmi, bakalım ne kadar duran emmi, ona bakmak lazım. Başka var mı bir şey? Ha, Erman Toroğlu'nun bugün köşe yazısı var. Hafta sonunda, geçen cuma Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında işte Barış Göktürk'le Yüksel Yıldırım arasındaki o iddia edilen konuşmalar sonrasında yaptığım telefon bağlantısında Yüksel Yıldırım'la konuşmuştuk. İşte gene açtı ağzını, yumdu gözünü, böyle şöyle falan diye dedim. Bak çok manşet veriyorsun başkan, hani biraz yavaş, biraz sakin mi gitsen, daha lig başlamadı, öyle böyle onları konuşurken Erman Toroğlu da federasyon başkanına
2: sorularımı sordum. Cevapların doğruluğu ya da yanlışlığı beni bağlamaz. Aldığım ve anladığım kadarıyla da bu röportaj galiba Brezilya dizisine dönecek. Herkes üzerinde tepinecek gibi gözüküyor demiş. Ama bazı iddialar var. Erman Toroğlu'nun duydum diye yazdığı. Ben de olayı yaşayan kişiyle kurduğum diyalogtan dolayı söylüyorum. Hala da mesela bir kesim tabii Yüksel Bey'in bu konuları dile getirirken aslında bahsettiği konularda bir yanlışlık yok da verdiği örnekler ve üslupla ilgili ya da tek taraflı bir camia üzerinden ilerlemesi ona çok tepki uyandırıyor gibi yorumlanıyor. Onlar bildiğimiz şeyler zaten. Yani bana bilmediğim bir şeyi anlat kısmına dönüyorum. Şimdi gelelim Kulüpler Birliği'ne. Bak, Erman Toroğlu'nun köşe yazısı bu. Ortalık gerilmiş. Samsun Başkanı kesinlikle hakaret etmemiş. Fenerbahçe'den gelen yönetici Barış Göktürk biraz bağırmış çağırmış. Hava yapmaya kalkmış ama Fenerbahçeli basının yazdığı parçalarım, bölerim, dörde katlarım yok. Hatta Samsun Başkanı bir ara ayağa kalkmış, zor dışarı çıkarmışlar ama Fenerbahçeli yöneticinin de içinden geçmişler. Zaten Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan da bir daha böyle bir şey yaparsan buraya bir daha giremezsin diye de onu uyarmış. Duyduklarım bunlar diyor Erman Hoca da. Yine Kulüpler Birliği'nde Mahmut Uslu, devlet arsa veriyor satıyorsunuz diyor. Dursun Başkan da bizim her şeyimiz resmi. Ama bu işlerin madem çok doğru yapılmasını istiyorsunuz, bütün transferlerin girdilerini çıktılarını maliyeye verelim yanıtını veriyor. Bu resti yapınca Dursun Başkan, bu kez Mahmut Uslu, biz o işe girmeyiz diyor. Orada da Dursun Başkan artı alıyor diye yazılıyor. Kulüpler Birliği'nden biriyle konuştum. Bana çok enteresan, çok doğru, çok da komik gelen bir şey söyledi. Bak dedi, hoca, Kulüpler Birliği'nde bu kadar takım var. Dört büyükler hariç diğer bütün başkanlar ya Fenerbahçeli ya Galatasaraylı. Bırak Trabzon'u, Beşiktaş'ı da yok. Sonra Kayseri düştüğünde Kayseri başkanına şunu dedim. Şehrinde Galatasaraylı taraftarlar tur atıyor. Böyle olunca cenaze evinde halay çekiliyor işte, gördün mü? Dedim diyor. Kulüp başkanlarının gönül verdiği takımların işte, bırak Beşiktaş'ı, Trabzon'u, hani hiçbiri yok. Yani hepsi ya Galatasaraylı ya Fenerbahçeli yorumları yapınca olay oralara gidiyor. Ey Süleyman Urma, zamanında söylediğinin arkasında durup da hayata geçirebilseydin, içeride ayrı konuşuyorsunuz, dışarıda ayrı konuşuyorsunuz. Bunu kayıt altına alalım dediğinde, bunu yazılı bir şekilde başkanken arkadaşlar oy birliğiyle falan karar veriyor, vermeyenler kimse bir ifşa etseydin, o zaman görürdük bazı şeylerin nasıl ilerleyip ilerleyemediğini. Bu da önemli yani. Benden bu kadar. Yarın saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız. İrfan 25'te beraber. Bekleriz efendim. Gününüz güzel geçsin. Güzel haberler alın. İyi insanlarla karşılaşın. Bereketli, kazancınız bol. Yarın da buluşmak ümidiyle.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar, umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, zaten hepiniz artık ezberlediniz ama biz hatırlatmamızı yine de yapalım. İbrahim abi selam, nasılsın?
5: Selam Can, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: İyidir. Böyle plajdan gelmiş bir evet. Gibi bir havam var.
5: Şort, gömlek havası mevsimi başladı. Terlik.
4: Hani saat 12'de plajdan çıkıp yayına girip saat 2:10 geçe tekrar serin sulara atlayacakmış imajı seziyorum.
5: Ne güzel yani. Keşke öyle bir imkanımız olabilse.
4: Aslında yakınız da Sarıyer'e ya, buradan bir yedi.
5: Yani evet, buradan aslında evet. Buradan yani o bölgede kez, oturanlar bir... için rutin program olabilir yani, mantıklı da.
4: Evet abi, başlayalım. Neyle başlasak, 10+4 kuralı var.
5: Vedat Muriç'le başlayalım. Fenerbahçe. Ya şöyle, şimdi bizim genel sorunlarımızdan biri ki kalp, yani alt adalede sıkıntı yaşamış, yani kısmi yırtık yaşamış. 30 sonrası oyuncularda yani ben çok daha erken tabii o sorunları yaşamaya başlamıştım. Bu özellikle alt adale kas yırtılması tekrar nüksetme konusunda çok problemli bir hadisedir yani. Ve 30'lu yaşlardan sonra çok daha zor, hem geri dönüş hem de o süreci sağlıklı idare edebilme. Yani Fenerbahçe için de Vedat Muriç için de başlangıç açısından olabilecek en kötü senaryo. Yani şimdi burada çok hassas bir durum var. Şimdi Fenerbahçe ön eleme karşılaşmasına çıkacak. Şimdi oyuncuyu acele ettirsen, ya bir an önce iyileştirelim. Çünkü genelde bizde işte erken döndürelim ki Galatasaray'a gelince orayla ilgili de bir duyduğum birkaç şey var. Singo ile alakalı, onu da söyleyeceğim. Şimdi acele ediyorlar. İdare ederiz diyorlar. O acele ettiğin, evet belki senin geri dönüşle alakalı işini biraz hızlandırabilir ama sonrasıyla alakalı büyük problem. Yani Fenerbahçe başlangıçta zaten yani düşünce çok sağlıksızdı. Vedat Muriç'i o organizasyonun bir parçası yapma ve maliyetleri de, yani hatırla o dönem burada bahsettik. Yani Fenerbahçe için o olabilecek santrafor pozisyonu ile alakalı en kötü başlangıç oldu.
4: Evet, yani Fenerbahçe'de işte şey mi var, hani maça çıkmadan adadan ayrılma olayı var ya, böyle bir durum mu ya şu anda? Şimdi 15 gün diyorlar ama işte bazı yorumcular haber de aldım diyor, en az 6 hafta oynayamaz.
5: Şöyle diyenler. Şimdi kalp sakatlıklarında, alt adale sakatlıklarında birinci derece 15 gün. İşte ikinci ve üçüncü derece, zaten üçüncü derece en problemli, 6 ile 8 haftadır yani. Eğer öyle diyorsa yani Fenerbahçe muhabirleri oraya yakın, o olabilecek en kötü senaryo orada. Yani sezon başı ilk maçlara falan yetişme şansı olmaz.
4: Emre Belözoğlu da hep oradan sakatlanıyordu. Ama bir şekilde düzeltti, yine oynayabildi
5: ama
4: yani.
5: Ama çok sık sakatlık sorunu yaşıyordu yani. Hani idare etmen gerekiyor. Ya çok sıkıntılı bir durum. Yani ben zaten hep burada bahsediyorum ya Avrupa'da önemli liglerde istatistik yakalamış oyuncuları kolay kolay bize bırakmıyorlar Cihan. Yani bize geliyorsa onlar o Vedat Muriç için fiziksel anlamda bir senelik sürecini de takip etmişlerdir. Onlar 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyorlar. Yani devamında oyuncunun sakatlık sorunu yaşaması ya da işte hızıyla ilgili yaşayabileceği bütün problemleri öngörebiliyorlar.
4: Evet, şimdi bir de bu 10+4 yabancı kuralını federasyon dedi ki kardeşim biz değiştirmiyoruz. Resmi olarak da işte 2 gün önce açıkladı. Dedi böyle 10+4 kuralı uygulanacak dedi. En çok başı ağrıyacak takım da sanırım bu kuraldan Fenerbahçe.
5: Olan Fenerbahçe yani.
4: Ederson, Livakovic, artı Oscar Valde, Skriniar, Diego Carlos, Bekao, Semedo, Amrabat, Kante, Genduzi, Fred, Asensio, Talisca, Musaba ve Vedat Muriç Fenerbahçe'nin yabancıları.
5: Bir de şey var orada. Artı o genç 23 yaş. Nene.

0: Aradan şimdi bunların bir de maaşını ödemek zorundasın. Kullansan öyle bir dert, göndersen mesela Kant ile ilgili bir şeyler okuyorum, hatta bizim programda da sansürsüzde de öyle bir soru sorulmuştu. Fenerbahçe yönetimi Kante'ye, ya arkadaş senin maaşın yüksek, gel burada biz bir indirim yapalım, ya da bunu düşünmüyorsan sana, ya bak
1: sadece
0: ne oyuncu,
1: Ederson ve Talişka'ya da acil müşteri arıyor Fenerbahçe.
0: Yani hiçbirini, yani Ederson'u ayırıyorum ama Kante ve Talişka'ya müşteri bulma şansın yok. Mümkün değil. Yani mümkün değil. O yüzden yani burada işte bu planlama konusunda hoş. Şimdi diyeceksin ki abi, yani sonuçta Aziz Yıldırım da göreve gelirken bunları biliyordu değil mi? Yani bugüne kadar halletmesi gereken de bir sürü problemi var Fenerbahçe'nin. Daha bak hala hangi oyuncular Fenerbahçe'de kalacak, hangileri gidecekle ilgili hiçbir şey yok ortada, net. Korkunç bir belirsizlik var ve yakın tarihte bir ön eleme maçı oynayacak Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi ile alakalı, yani ne olursa olsun yani.
1: Ve İsveç'le bir maçı vardı. Fransa'nın 3-0 galip geldiği. Deschamps demişti zaten. Kante'nin bir sakatlığı var, oynatmayacağım demişti. Ha. Yedekleri aldı yine ama oynatmadı.
0: Ya o yok zaten, Fransa'nın yüksek ihtimal yani finallere, oralara gideceğini düşündüğümüzde zaten ondan yakın zamanda faydalanamayacaksın yani. Yani çok Fenerbahçe tarafı gerçekten ciddi anlamda içinde problemleri barındırıyor. Çok merak ediyorum tabii bu süreçte nasıl bir idareci davranışı gösterecekler. Çünkü işin teknik tarafında bir hayli problem var. Yani biraz istersen şeyden de bahsedelim. Teknik ekipten bahsedelim. Bence bu çok önemli. Yani bir yerde başarı ya da başarısızlık tek başına bir kişi üzerinden açıklanmaz değil mi? Bir ekip çalışmasıdır o yani. Bir sürü yardımcıları var değil mi? Karar alırken de oturuyorsun. Antrenman planlaması yapılırken de onlarla beraber oturuyorsun. Mesela analizciyle oturup bir planlama yapıyorsun değil mi? O maçın istatistiğini beraber okuyorsunuz. İşte atletik performansçıyla takımın fiziksel durumuyla alakalı antrenman planlaması yapıyorsun. İşte yardımcı antrenörünle teknik anlamda oturup istişare yapıyorsun. Şimdi İsmail Kartal'ın en çok vurguladığı şey ne? 99 puan. Değil mi? 99 puan üzerinden sürekli bir şey anlatıyor. Hı-hı. Ama 99 puanı beraber kazandığı yardımcı antrenörü Recep Karatepe yok o ekipte.
1: Söyleyeyim mi ekibini? Tanıdığın var mı bilmiyorum. Dirk Kuyt var, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Murat Seki Göle, zaten hocamız hep olduğu gibi, Melik Şah Sezgin ve Hasan Kültekin.
0: Kutay Eraslan'la ilgili, Eraslan değil mi? Doğru mu? Arslan mı? Eraslan mı? Şimdi yanlışlıkla söylemeyeyim. Arslan, özür dilerim. Arslan. Onunla alakalı biraz tabii yani ekibe bakınca bir araştırmak istedim. U13'ün yardımcı antrenörü pozisyonunda bir hocamız. Şimdi olur mu? Olur tabii ki, oradan A takıma çıkar mı? Çıkar, ama senin onun altını doldurman lazım bir teknik direktör olarak. Atıyorum Emre Kartal oğlu. Emre Kartal şu donanımla, şu çalışmalarla değil mi? Ama şeyde değil. O okulu okudu, bu değil. Yani antrenörlük anlamında altını dolduracağım, buralarda eğitim aldı, buralarda tekrar yaptı demen lazım değil mi? Bak kendi ağzında da şeyi söylüyorsun. Aslında ben istemiyordum, Ali Koç getirdi diyorsun. Ve sonrasında ama donanımla ilgili hiçbir sorun yok diyorsun. Bir şeye karar vereceksin yani. Eğer donanımla ilgili bir sorun olmadığını düşünüyorsan, ki bence hiç olmasın da. Hadi getirdin. Yok ki, hiçbir deneyim yok. Kutay Arslan hiçbir deneyimi yok. Zeki Murat Göle 10 küsur sene kalmış, Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını 5 dakikada anlatamamış yani. Hani bir basın toplantı anlatamamış ya. Yani neden şampiyon olamadığını 10 küsur sene o kulübenin kenarında olan, o sahanın içinde olan yardımcı antrenör pozisyondaki biri Fenerbahçe'nin neden başarısız olduğunu basın toplantısında 2 dakikada ifade edemedi yani. Konunun benimle bir ilgisi yok dedi. Ben şimdi teslim eder miyim ona bir organizasyonu? Verdiniz yine. Mesela ödüllendirmiş oluyorsunuz değil mi? Yani yeni bir teknik direktör geliyor, diyorsun ki Zeki Murat Göle yani şahane bir iş yapıyor. Buyur İsmail Kartal'la da yanında ol, ona da yardımcı ol.
1: Galatasaray
0: kimseye olamamış ki.
1: Stat müdürüyle ilgili de mahkemesi ne oldu bilmiyorum.
0: Şimdi oraya geleceğim şimdi, Emre Kartal'la ilgili. Biz Emre Kartal'la ilgili hiçbir şey bilmiyoruz antrenörlükle ilgili. Sadece bilmiyorum. İsmail Kartal'ın oğlu olduğunu, hatta bir dönem futbolcu olduğunu, Konyaspor'da hoca çalıştığında ona profesyonel sözleşme imzalattıklarını. Mesela o da çok yani,
1: İsmail hocam yapmıştı onu.
0: Oradaydı İsmail hoca. Yani,
1: orada bir futbolcu yaptı.
0: Yani. Orada profesyonel sözleşme imzalattı. Oynayamamış, gitmiş bir yerlerde gezmiş. Ama

0: Biz onu Trabzon'da, hatırlar mısın? Trabzon'da oğluma şiddet uyguladılar gibi bir maç sonu açıklaması vardı İsmail
1: Hoca'nın. Evet, evet, o olaylı maç.
0: Olaylı maçta. Ya biz itiraz etmiştik değil mi? Yani bırak antrenörün onu, kimseye o şekilde
1: tabii
0: davranılmaz.
1: Ki, tabii ki.
0: Ama bizim o gün yani ona bu yapılmaması gerekiyor dediğimiz kişi kendinden yaşça büyük Galatasaray stadında stat müdürüne konu ne olursa olsun. Yani konu ne olursa olsun fiziki şiddette bulunuyor. Şimdi burada ne anlatıyor? Bu konu bize neyi anlatıyor? Diyor yani mantıklı düşündüğümde dedim ya gencecik bir çocuk bir bu duygularını kontrol edemiyor. Yani problem çıkartan tarafta sürekli ya başına bir şey geliyor ya da o birinin başına bir iş çıkartıyor. Şimdi ben niye böyle birini bir de oğlum niye böyle birini yanımda gezdireyim ki yani? Niye bu kadar olumsuzluğu içinde barındırmış birini o işin içine sokayım ya?
1: Değil mi?
0: Ya,
1: biraz gözlerden uzak kalması
0: çünkü,
1: lazım.
0: Çünkü ya şöyle bir durum. Mesela Ancelotti'den örnek veriyor değil mi? Şimdi ya, ayrıca Ancelotti de yanlış bir şey yapıyorsa yanlıştır yani. Ancelotti yapıyor diye de o iş doğru olacağı anlamına da gelmez. Ama bir, yani baktığım kadarıyla bir arkadaşımız paylaşmış. Can altını dolduracağı bir sürü şey var değil mi? Oğlu bir akademiden oradan buradan bir yerlerde ve antrenörlük anlamında da kulüplerde bir test yapmış. Şimdi mental anlamda bu kadar problem içinde barındıran bir çocuk yani belli ki duygularını kontrol edemiyor Emre Kartal. Çünkü Galatasaray stadında yaşanan olay, Trabzon'da yaşanan olay ya bu çocuk duygularını. Şimdi sen
1: altını tekrar çiziyorsun. Konu ne olursa olsun.
0: Konu ne olursa olsun.
1: Ha şimdi şey olabilir belki Fenerbahçeli arkadaşlar yanlış anlayabilir. Ya stat müdürü de
0: olmaz.
1: Yapsaydı diyebilir
0: ya,
1: ama.
0: Olmaz olmaz ya.
1: Konudan bahsetmek amacıyla söylüyorum.
0: Sen bir kere zaten evet. Bizim hani örf adet değil mi? Büyüğe saygı,
1: tabii,
0: hani küçüğe
1: yaşında.
0: Sevgi. Ya senden bu kadar baban yaşında birine değil mi? Yani ne olursa olsun ya bu işin de bir parçası ya provokasyona da direnç göstermek yoksa edilebilirsin.
1: Fedai değil sonuçta.
0: Provoke edilebilirsin. Antrenör olarak, futbolcu olarak o işin de eğitimin de bir parçası onlara direnç göstermek. Yoksa herkes kendinde değil mi? Dışarı çık bir sürü insan kendince başına gelen bütün olaylarda haklı gerekçesi var değil mi? Ama o da bana böyle yaptı diyor. Öyle olmuyor işte. Ama gelince o işin başına o iş ortadan kalkıyor. Yani şimdi bu kadar içinde olumsuzluğu barındırmış Emre Kartal. Zeki Murat Göl'e halledemiyor zaten. Zeki Murat Göl'e tarafına bir şey diyemiyorum Cihan çünkü yani en son benim o basın toplantısı hafızamda hiçbir şey anlamamış. Konudan alakası yok. Yani 10 küsür sene orada durmuş. Ya olaylardan haberi yok. İki kelime edecek bir şey yoksa olaylardan haberi yok.
1: Şey yani. Mi diyorsun Tedesco'yu suçladığımı?
0: Tedesco'yu suçladı. Benimle ne alakası var bu konunun dedi. Ya Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini Antalya'da kendi söyledi. Hocaya ulaşamadık değiştiremedik dedi. Ya bir organizasyonda ya biz seninle beraber çalışıyoruz. Sen bu işin en tepesindesin. Ama burada burası su alıyor abi benim müdahale etmem gerekiyor. Ne diyeceğim ben Cihan yoktu ben ne yapayım mı diyeceğim yani. Ya battık ya. Orada alacaksın o inisiyatifi gerekirse maç sonunda bırakacaksın eşyaları olumsuz bir şey varsa istifa edeceksin. Ya böyle bir şeydir yani.
1: Bir de şöyle bir şey yani şimdi Zeki Murat Göl'ü ben tanımıyorum da sonuçta kaç ay Tedesco'nun yardımcılığını yaptı. Yani yardımcılığını yaptığın bir insanın arkasından konuşma işi de bence hoş bir şey değil. Yani biz seninle burada yayın yapıyoruz mesela. Sen bu yayının ardından gidiyorsun. Buraya başka biri geliyor çarşamba günü. Ya İbrahim abi de şöyleydi biraz sert yorumlar yapıyordu da evet. İşte sen bu hoş bir şey değil yani bence.
0: İyi olur mu öyle şey canım?
1: Bu yani önce birazcık da şeyi oturtmak lazım yani karakteri ya oturtmak
0: işte
1: lazım.
0: O yüzden Cihan bu tarz davranış içerisinde olan insanları şey yapmayacaksın.
1: Koltuğunu beğenmedin de onu bence oturma o biraz sıkıntılı niye diyelim değil.
0: Mi? Biraz böyle altta kaldım gibi oldu.
1: Kaldırsaydık onu biraz şöyle.
0: Kaldıramadım abi. Konudan bu arada
1: aslında
0: tabii şimdi
1: gençsin değil mi?
0: Radyonun böyle bir durumu var biliyorsun. Yani evet. İstediğin
1: sen
0: gibi konuşurken
1: bence ben diğerini al evet sen o da tamam, biz de orada Zeki Murat Göle'de kaldık. Evet. Şöyle şu sağdan evet yaparsan
0: vallahi yaptım.
1: Oldu değil mi? Evet oldu. Şimdi yerini şimdi bulamamışsın. Yani, doğru yeri bulmak
0: tekrardan
1: önemli.
0: Tekrardan herkese merhabalar. Hani evet. İbrahim Yavuz ya yayına başlıyor.
1: Zeki Murat Göle'deydik.
0: Ya şöyle yani işte orada hani dediğin gibi bir ekip arkadaşının ayrıldıktan sonra problemi gördüğünü söylüyorsun. Dediğin gibi orada da ona saygısızlık yapıyorsun. Diğer hadise halledemiyorsun bir de problemi. Yani teknik anlamda da halledemiyorsun. Şimdi olur mu abi şimdi yani bu kadar yardımcı antrenör pozisyonda olan bu kadar eksikliği içinde barındıran ekiple sen İsmail Kartal olarak nasıl bir planlama yapacaksın? Kayıtla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Bilmiyoruz. zaten aynı dili konuşmuyorlar. Nasıl bir davranış içerisinde olacağını bilmiyoruz. Çok bambaşka bir eğitimden, kültürden geliyor. Şimdi kayıt şey der mi? Puanımızı çaldılar, şampiyonluğumuzu çaldılar gibi bir ifade kullanır mı mesela? Yani muhtemelen burada, kullanmaz.
1: Burada şimdi ustalık, çıraklık, kalfalık falan muhabbeti var yani. Kayıt burada ustalık dönemini geçirmeyecek sonuçta bana göre.
0: %100.
1: Dordrecht diye bir takımdan geliyor Hollanda'da ve ondan öncekiler de zaten Hollanda'nın kalburaltı takımlarında görev alıyordu. Ya yani Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk için daha buraya sağlam bir isim alması gerekmiyor muydu? Aziz Yıldırım'ı ben anladım. Ya bu eski ekip, bu eski ruhu toplamaya çalışıyor.
0: Ya öyle bir şey değil ki, bu ruhla, duyguyla, aşkla, sevgiyle anlatıp duruyoruz ama onun hiçbir faydası olmadığını görmemize rağmen vazgeçmiyoruz bu düşünceden. Yani şimdi sen Kayıt'ı getiriyorsun buraya. Kayıt'ın antrenörlük anlamında bilgisinin, birikiminden kimsenin haberi yok ya. Ya sadece bir dönem Fenerbahçe'de futbolculuk anlamında çok önemli işler yaptığı için sen direkt ona talip oluyorsun yani. Fenerbahçe yani bak şimdi önümüzde bir yabancı kuralı ile alakalı eldeki yabancı oyuncular, işte vedalaşması gereken oyuncular, işte teknik direktörün hangisini o kadronun içerisinde tutacak, onu bile yeni getirmişsin, onunla ilgili de bir sürü eksiklik var, bak ekibinden bahsediyoruz. Şimdi bütün bunlarda Fenerbahçe'nin yani o İsmail Kartal'ın o bir önceki sene 10'da 10'la başlangıcı vardı hatırlarsan lige. Yani benzer bir performansa ihtiyacı var Fenerbahçe'nin olumsuz bir sezon geçirmemesi için. Yani çok acil bu süreci böyle en az hasarla. Ama nasıl halledecekler? Ya, kafamda kocaman soru işareti var yani. Antrenör tarafına gidiyorum, orada acayip bir belirsizlik can. Ya, oyuncu tarafına geliyorum, orada inanılmaz bir karmaşa. Kim olacak, kim gelecek? Pozisyon anlamında bakıyorsun, kadro planlamasında bir tarafta inanılmaz şişkinlik var, bazı taraflarda korkunç bir boşluk var. Teknik direktöre bakıyorsun, gittiğinde bir sürü işte bu psikoloji anlamında süreci idare edememiş olumsuzlukları var değil mi? Hani şampiyon Galatasaray'ın o sene şampiyon olduğunda Fenerbahçe'yi hatırlayalım, kupada gitmedi Urfa'ya değil mi? Kupada gitmedi. Peşinden Olympiakos maçında rotasyona gitti, aman ligi kaybetmeyelim dedi. Ve bir haftada Fenerbahçe hepsini birden kaybetti. Bak, Türkiye Kupası'ydı ya da şeydi, Galatasaray'la eşleştikleri maç, o Süper Kupa ya da Türkiye Kupası'ydı. Şimdi unuttum, ikisinden biriydi. O gitti, o kupa gitti elinden. Gitmedin çünkü oraya. Gençlerle gittin. Geldin, hafta içi Olympiakos'u aman ligi kaybetmeyeyim diye bir rotasyonla orayı da kaybettin, konferans kupasını. Sivas'a gittin, deplasmanda orada da berabere kaldın, ligi de kaybettin. Yani ve tamamen o sürecin net belirleyicisi teknik direktörün psikolojik davranışıydı. Sınıfta kaldı orada İsmail Kartal. Şimdi psikolojik anlamda son süreçte bayağı problem yaşamış biri tekrar geri geliyor ve kanalın televizyonuna ve onu oraya getiren kulübün başkanının da en çok itiraz ettiği şey neydi? Ya arkadaş, şu yapım of işlerini bırakın dedi değil mi Aziz Yıldırım? Yani seni bu düşünce iktidara getirmiş ve sen o kanalın, şey, o televizyonun kanalında ilk ağzından çıkan şey, iki sene şampiyonluğumu çaldılar. Daha üzücü taraf, tescillendi dedi. Yani biri hocaya muhtemelen yani şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin tescillendiğini söylemiş. Onun da iki şampiyonluğunun. O da ikna olmuş ve Fenerbahçe ilk imza attığında ben şampiyon yaptım diyor. İkisini çaldılar diyor. Şimdi sen bu düşünceye nasıl ben teslim edeyim organizasyonu?
1: Bir de yani İsmail hocamın bir danışman tutması lazım. Mesela basın toplantısında ne söyleyeceğini o yani danışmanın karar vermesi lazım. Mesela şu an Şerif İsmail hocanın oyuncusu. Yani çocuğu kaç paraya transfer ettiklerinin ne önemi var? Yani Şampiyonlar Ligi ön elemesi var 2 hafta sonra şurada.
0: İnanılmaz.
1: Elinde zaten tek forvet Vedat vardı. O da sakatlandı. Yani hiç gereği yokken Şerif öyle oyuncu, böyle oyuncu, yani bir danışmana ihtiyacı yok mu sana göre İsmail hocanın?
0: Anlıyorum da bunlar ama çok basit şeyler.
1: Hani
0: ya,
1: şu
0: ya,
1: kadar burada paraya transfer edilir mi diye yani, kendi oyuncundan ya niye bahsediyorsun ki?
0: Yahu kabul ediyorum ama bunun içinde danışmana gerek yok ki ya. Ya bunu söylememen gerektiğini, birinden destek almana gerek yok
1: tek
0: ki.
1: Tek forveti İbrahim Yavuz mesela.
0: Niye ben ya bak sana diyor ki, 10 tane de olsa bırak İbrahim Yavuz tek forvet. 10 tane forvetin de olsa bir teknik direktör oyuncusu için bu ifadeyi kullanmaz. Ya sana ne maliyetten ya?
1: Alınmış sonuçta.
0: Sen nedir bir de ayrıca bu maliyet oyuncu? Niye talip olmuyorsun Şerif'in geleceğine? Değil mi teknik direktöre? Yapsana teknik yorum. Herkesi biliyorsun. Desene ben izledim Şerif'i. antrenör olarak şu

0: şu şu eksiklerini tespit ettim. Gelişimine de buradan dokunacağım. Onun üzerine şöyle bir oyun inşa edeceğiz. Niye? Çünkü kulübün başkanı zaten benzer ifadeyi kullandı. O da aldı onu cebine koydu. En kolay. Niye? Kalabalığın ikna olduğu bir durum var. Ben de onun peşinden gideyim. Olur mu öyle şey yani? Sen teknik bir yorum yapsana. Şimdi bunun içinde desteğe falan da gerek yok Cihan. Yani bu kadar temel şeylerde. Destek nerede lazım onlara bence? Sosyal projelerle alakalı durumlarda bence Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörleri çok çok ciddi kalabalığa hitap ediyorsunuz değil mi? Mesela sosyal sorumluluk, o tarz projelerle ilgili bir destek alın, oralarda bulunun, örnek olun insanlara. Tabii siz hiçbir yerde yoksunuz ya.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer konulara geçmeden dinleyenlerimizin yorumlarını da alalım. Çünkü karışıyor. Evet. Diğer konuyu atlayınca bir önceki konunun mesajı gelmiş oluyor. Biraz daldan dola oluyor. Bir bu konuyla alakalı mesajları okuyalım. Ardından Icardi serbest kaldı. Yani Pino da Etespor'a röportajlar verdi. Sana bunu soracağım. Hani Aziz Yıldırım böyle şeyleri sever. Arda Turan'a bir sürü teklif yapmıştı, hatırla, aldığı maaşın. Acaba Icardi'ye böyle bir şey olur mu? Bunları konuşuruz. Demiş ki dinleyenimiz, duygu ve ruh olmadan futbolun ne anlamı var? Futbol ruhtur, tutkudur demiş. 10x koşar adam futbollu olunca diyor. Ama yetenek yoksa da bir işe yaramıyor keskin. İkisi beraber olursa eyvallah.
0: Ya tabii. Zaten sen yani temeli koşmak ya bu işin. Ne alakası var ruhla? Ruh olmadan koş. Ya bu temeli fiziksel durum ya yani. Niye için illa bir ruh bir şey veriyorsun? Tabii ki hiçbir işte sadece futbol için mi geçerli? Eğer enerjin, duygun yoksa her iş için geçerli yani.
1: Yani İbrahim abiye sen daha çok gençsin dedin, orayı kaçırdı. Kaçırmadım. İsmail Kartal'ı sevmiyorum, bence kötü biri demiş. Yok be Alp, iyi biri de. Ben tanıyorum İsmail Hoca'yı da, yani bazen yanlış şeyler söylüyor. Çok büyüksün be Fenerbahçe, sen olmasan demiş, İnsanlar ne konuşacak diyor Hakan Aktaş. Fenerbahçe Spor Kulübü bu sene ilk üçe giremez. Bunu da bir yere yazar mısın demiş Gürbüz Önder. Unuttum ben yayını, yarım saat geciktim. Destur var mıdır dostlar diyor. Estağfurullah. İbrahim Yavuz'a aşk olsun. Ona teessüf ederiz. İbrahim Hacı Osmanoğlu köprüden geçerken köprü parasını cebinden veriyormuş. Ayrıca radara yakalanırsa şoför ödetiyormuş. Niye başkanı hiç övmedi? Bu devirde böyle insan bulmak zor. Yunus Balyer. Konuşu belki... İbrahim Bey'e işte soruyorlar, işte işte villalarla ilgili, ben futbolculara villaları vereceğim diyor. Ardından da diyor ki ben diyor işte federasyonundan 5 kuruş para almıyorum. Ben kendim aracımla gidip geliyorum. Çok nadir federasyonun arabasını kullanırım. O zaman da diyor köprü ücretlerini cebimden veriyorum ifadesi var. Bu biraz tepki toplamıştı. Ona istinaden biraz ironi yapıyor Yunus da galiba.
0: Galiba ya söylemeyecek o kadar fazla şey var ki yani, hani bu takılacağın en son hadise ya da konuşman gereken, çünkü bize bir faydası yok onun köprü ücretini verip vermemesiyle alakalı, ama temel o kadar fazla eksiği barındırıyor ki içinde. İşte Dünya Kupası'na giderken bence en belirleyici şey oydu, kendi ayağına dolan da sözdü, tarihin en şerefli oyuncuları dedi, sonra toparlamaya çalıştı, sonra oynanan iki maçtan sonra bir anda toplumu, ya daha ne istiyorsunuz, işte sizi buraya getirdik, Uluslar Ligi'nde en sondaydık, aldık en üste getirdik gibi, yani çok sağlıklı olmayan ifadeler kullandı. Ya tabii ben orada şöyle düşünüyorum. Ya bizim temel olarak bence en büyük sorunlarımızdan biri, bu sadece Hacı Osmanoğlu ile alakalı değil. Biz geçmişte problemi çıkartanlardan bugün problemi çözmesini bekliyoruz. Yani İdareci olduğu dönemlerde, kulüp başkanlığı yaptığı dönemlerde hepsi için geçerli. Sonra federasyon başkanı olduklarını biz hep onlardan, ya gel problemi çöz. Ya idareciyken onlar zaten problemin merkezinde olmuşlar ya. Ya onlardan onu beklemeyin. Ya daha donanımlı işin teknik tarafıyla ilgili bilgisi, birikimi olan insanlar oraya koymak zorundasın yani. O yüzden onlar oraya koyduğunda şeye gerek kalmıyor zaten. Köprü parasını ben mi verdim, sen mi verdin, benzini sen mi koydun? O hiç onlara konuşmaya gerek yok yani. Temeli yapamamışsın ya yani. Binanın temeli atılmamış, yukarı doğru çıkılıyor, oralardan bir şey anlatıyorsun. Temel boş yani. En ufak bir sallantıda, en ufak bir ağırlıkta çökecek orası. Çöküyor da zaten.
1: Evet, milli takıma gereksiz mi yükleniyoruz sizce arkadaşlar demiş.
0: Ya bir gereksiz yüklenecek bir durum da yok yani. Teknik bir yorum yapılıyor. Bir turnuvaya gidilmiş, büyük ayak kırıklığı yaşamış. Bunda bir anormallik de yok ki. Tabii ki eleştiri olacak ama burada teknik anlamda eleştiri olması
1: gerekiyor. Bizde şey var mesela, şimdi Almanya ile de Hollanda da elendi ya. He. Başkası gitti, işimiz hemen şey oluyor, feralıyor. Almanya bile elendi.
0: Örnek veriyorsun, yumuşamaya başladı.
1: Onlar tabii. 32'de elendi, fark etmiyor ama onlar hemen örnek veriyor mesela.

0: şeyde normal hayatında da öyledir ya işte. Onun oğlu da böyle yaptı dersin. Bir örnek verip içini rahatlatmaya çalışırsın. Kesin.
1: Ya bizim
0: bir anda tepkiler azaldı ya böyle.
1: Toplum olarak maalesef hep onunla beslendiğimiz için örneğimiz hep odur işte. Almanya Hollanda elenince senin elenmende bir anormallik yok diyorsun. Oraya takılma diyorum ben de sana. Onlar hallediyorlar neden elendiğini, iyi analiz ediyorlar. Bu turnuvada eleniyor, bir sonraki turnuvada final oynuyorlar ya da bundan sonraki turnuvalarda.
0: Ben de dün aynısını dedim. Sen... Almanya o kanatları hemen forveti ve kanat için
1: çözecek.
0: Yani.
1: Halledecek onlar. Onlar hazırlanıyor. Bak derde sana da yardım ediyor. Kenan'ı veriyor, Hakan'ı veriyor. Al sen de yarış diyor yani. Sonra sen de seviniyorsun. Ben Almanları yendim. Nasıl yeneceksin Almanları? Almanlar hem kendilerine oyuncu yetiştiriyorlar. Orayı kabul etmeyenleri de sana veriyorlar. Al bunlar bizi tercih etmedi. Al sizler de bizde yarışın diyorsun yani. Sen o tarafı halletsene. Bu kadar genç nüfusu olan, bu kadar tesisi olan bir ülkede nasıl oluyor da bir tane santrafor bulamıyorsun? Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşup duruyorsun yani. Ama ilgilenmiyorsun işin o tarafıyla. Almanya, Hollanda elendiyse sorun yok diyorsun abi.
0: Yaşça büyük diye her şeyi yapmaya muktedir mi olunuyor? Benim yaşım 68, size her şeyi söylemeye hakkım mı var demiş İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da işte stat müdürü olayını söylüyor herhalde. 60 yaşında yaşına saygı duymak lazım diye bir cümle kurduk ya.
1: Biz şiddetten bahsettik ya yani. Olur mu ya senden yaşça büyük? Yani biz en azından bu kültürle büyüdük yani. Karşı taraf hatalı bile olsa ya sana zarar vermeye kalkmadığı sürece eğer sen devam eder gidersin yani hani.
0: Evet, Hüseyin yazmış. İyi ki varsınız. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. Sağ ol Hüseyinciğim. Senin de yardımcı hoca kayıt İsmail hocadan daha fazla para alacak. Dünyada eşi benzeri var mıdır acaba?
1: Öyle miymiş?
0: Öyle.
1: Resmi olarak. Kayıt, ciddi mi söylüyorsun?
0: Köyt. Köyt değil.
1: Ya İsmail hoca zaten şöyle bir durum var. Nerede okudum onu? Mert Hakan'la ilgili öyle bir haber vardı. Doğru mu bilmiyorum tabii şimdi. Bir sürü haber okuyoruz ama eğer doğruysa gerekirse bedava oynarım diyor değil mi? Öyle bir başlık hatırlıyorum Mert Hakan'la yani. Hani gerekirse bedava oynarım. Şimdi bu çok sağlıksız bir dildir yani. Niye? Yani madem bedava oyuncu niye ilk geldiğin sene o kadar milyon euroları talep ediyorsun ya? Niye? Çünkü şu an verecek bir şeyin yok. Tükenmiş durumdasın. O yüzden bedava oynarım. İşte İsmail Hoca'nın. İşte Rıza Hoca da bunu yapıyordu. Söz konusu işte Beşiktaş'ta para konuşma. Öyle şey olur mu ya? Ne demek konuşma? Konuşacaksınız tabii ki paraya. Siz profesyonelsiniz. Ama o yüzden itiraz ediyorum ona.
0: Sorun
1: yani.
0: Olur be abi. Mesela şimdi geldiği Dortmund'de 20 bin euro kazanıyormuş kayıt. Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro kazanıyor.
1: Ondan bahsediyorum zaten. Öyle şey olur mu? Bir teknik
0: İsmail
1: direktör...
0: Hoca'dan fazla kazanıyor.
1: İşte ama İsmail Kartal'ın derdi şey değil ki. Yani oturup profesyonel bir şekilde o ben orada olayım diyor. Nasıl olursa olsun diyor. Orada olayım diyor. Ama büyük bir kalabalıkta bunun iyi bak arkadaşımız ne diyor? Duygu diyor istiyor. Al sana duygu işte bak o da çok duygulanıyor Fenerbahçe'de. Profesyonel tarafla alakalı hiçbir şeyle ilgilenmiyor. İşte Sergen Yalçın'ın ben maaş bıraktım demesiyle alakalı. Maaş bıraktın da giderken de bir enkaz bıraktın. Şimdi o senin bıraktığından çok daha fazlası kulübün üzerinde yük kaldı oyuncularla olarak ilgili. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorsun. Enteresan şeyler var yani.
0: Çorum Spor ve Uğur hocamıza selam olsun demiş. Onu da konuşacağız. Hasan Gömeç merak etme. Geliriz İbrahim abinin arkadaşı dostu. İbrahim Yavuz'un Galatasaray ile ilgili yorumlarına sinirlenmek için sizi dinliyorum demiş. Ali Algün gülücük atmış. selam olsun demiş ikinize de. Bu Beşiktaş transfer yapmayacak gibi sorar mısınız? Haksız mıyım? Yanlış mı düşünüyorum? Neden işler bu kadar ağır ilerliyor diyor. İsyanı var Ferhat'ın.
1: Ya şöyle anlamak lazım biraz tabii. Yani Beşiktaş tarafını. Onlar da bir planla çok kısa sürede bu işi halletmeye çalışıyorlar. Yani uzun yani sezon bittiğinde başka bir teknik direktör, bitmeye yakın daha doğrusu başka bir teknik direktörle planlama yapmaya çalışırken ya bir anda sportif direktöründen teknik direktörüne ciddi bir değişim var. Şimdi onların planıyla bu işi halletmeleri gerekiyor ama gerçekçi de olmak zorundasın. İşte Fenerbahçe ile ilgili bahsettiğimiz konu. Göndermen gereken oyuncular var. Açman lazım şeyi. Sınırı. Bir de oyunculara git deyince gitmiyorlar. Ciddi de maaş yükleri var. Mesela Sergen Yalçın 2 tane maaş bırakıyor, 3 tane maaş bırakıyor da öteki tarafta getirdiği oyuncular ne olacak? Mesela sen getirdin, senin organizasyonun bir parçasıydı. Şimdi ne olacak onlar?
0: Evet tabii biraz da isyanı var Beşiktaş taraftarlarının da bu kombine yenilemeyle alakalı olarak çok isyanları vardı. Bu kale arkası tribününde kombinesi bulunan taraftarlar yeni sezon için kombine yenileme işlemleri sonrasında yeni oturma düzenine geçebilirler, değişiklik olabilirler şeklinde bir açıklama oldu. İşte Beşiktaş taraftarı da bana geçenlerde yazmış, dostlar işte biz yıllardır aynı bloktayız. O koltukta aidiyet geliştirdik, arkadaşlık kurduk. Eski kombine sahiplerini tamamen bir belirsizliğe atıyor dedi. Bunu da buradan böyle söylemiş olalım. Geçenlerde de dile getirmiştik. Belki Beşiktaş kulübünden dinleyenler vardır, bizleri kulaklarına kaçırmış olalım. Kar suyunu. Hoş geldin Cihan demiş. Yanında eleştirmen gelmişsin. İbrahim abiye selam olsun. Seviyoruz onu demiş. Böyle bir algı oldu seninle ilgili İbrahim abi.
1: Ya şimdi herkesin hayata bir oyuna bir bakış açısı var yani. Ben buradan yorumluyorum. Diğer arkadaşlarımız daha işin pozitif tarafıyla alakalı anlatmaya çalışıyor. Burada önemli olan yani söylediklerimizin altını doldurma hadisesi. Olumlu ya da olumsuz. Yani başarılı bulanların da neden başarılı bulduğu ile ilgili. Çünkü sonuçta bizim de böyle bir görevimiz var değil mi? Yani dinleyen de izleyen insanlar da televizyonda da radyoda da dijitalde de. Yani daha önce yolu oralardan geçmiş, sağdan geçmiş, teknik anlamda birilerinden bir şey duymaya çalışıyorlar yani. İşte biz de bunu hani olumsuzsa neden olumsuz, olumluysa neden olumlu? Yani ben o tarz, benim yani keşke ben de o bahsettiğiniz gibi her şeyi böyle toz pembe görebilsem ama ya, olmayacağını da deneyimlemişim. Şimdi ben Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Tedesco ile devam ederken onu 5 atarken o işin yani olmayacağını görüyorum, 3 aşağı 5 yukarı. Oyunun oraya gittiğini görüyorum. Şimdi ben hani skor üzerinden yorum yaparım, problem değil ama sonrasında kendimle çelişeceğimi biliyorum.
0: Şişeler üzerinden yaptığın yorumda yani, bayağı bombalamışlardı.
1: Ya hatırla ya neler dediler. Olmadığını sonra kendi de söyledi teknik direktör yani. Yani bahsetmek istediğim o. Yani herkesin de oyuna, hayata bakış açısı var. Burada önemli olan o bahsedilen şeylerin altının doldurulması ya.
0: Evet abi, döneceğim dostlar tekrar 0212 273 10'a görüyorum mesajlarınızı. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Icardi mevzusu abi. Pino HT Spor'a bir röportaj verdi. Icardi'nin menajeri, ben dedi bir ay önce Galatasaray'la bunu konuştum dedi. Böyle gizemli yanıtlar verdi. İşte bunun cevabını bir önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim falan dedi. İşte Icardi'nin sözleşmesiyle alakalı bekleyip göreceğiz. Hiç böyle bir şey söylemedi. Ve şu an Icardi serbest. Bonservisi elinde.
1: Kim alır Icardi'yi?
0: Kim alır Icardi'yi?
1: Kimse almaz.
0: Fenerbahçe almaz mı?
1: Yok ya yani.
0: Ben normalde
1: çok
0: bunun,
1: büyük hata yaparlar yani.
0: Ben bunun gerçekleşme senaryosunun olma ihtimalini %0 olarak
1: Icardi gider
0: ama
1: mi diye sor. Gider.
0: İşte 30 Haziran'dan sonra dün gider. İtibariyle boşa çıktı ya.
1: Gider. Öyle Galatasaray, aşk, sevgi falan hiç tanımaz. 2 dakikada ondan iyi Fenerbahçeli olmaz yani.
0: Yok artık ya.
1: Hemen gider, hiç düşünmez yani. Bak Icardi maaşı versin Fenerbahçe. 10 milyon mu 11 milyon mu istiyor? Öyle bir yani 5, Galatasaray 5 verdi değil mi, yanlış hatırlamıyorsam?
0: Evet şu an 5 verdi.
1: Tamam, 10 milyonu versin Fenerbahçe. Aziz Yıldırım arasın bugün menajerini. Sabah şeydeler, Samandıra'dalar yani.
0: Evet yani Icardi'nin takımda kalmayıp gitmesini isteyen taraftar bile Fenerbahçe'ye giderse bence ayarları bozulabilir. Ben Aziz Yıldırım olsaydım denerdim bunu.
1: Ya ses getirme anlamında ses psikolojik getirme olarak eyvallah evet, ama evet. Yani oyun olarak faydası olur mu diye sor. Hiçbir faydası olmaz.
0: O başka.
1: Hiçbir başka faydası bir olmaz. Icardi'nin şu an kendine faydası yok ya. Yani. Nasıl bir takıma faydası olacak? Mesela Galatasaray'la ilgili ben o röportajı biraz okudum. İşte bekliyoruz. Ne teklifi ya? Siz elinizde sözleşme 5 milyon euroya aldınız Galatasaray'dan. Şimdi geziyorsunuz kulüp kulüp. Diyorsun ki baba bak benim elimde bir 5 milyon var. Bak 6 ver sana geleyim. 7 ver sana geleyim. Yani çok seviyordu Galatasaray şey Icardi Türkiye'yi Galatasaray.
0: 7 istiyor abi. Bir de diyor ki benim tatillere çok karışmayacaksınız. Bir de 3 yıllık kontrol.
1: Ya işte şey diyor yani ben top oynamayacağım diyor. İstanbul'da diyor şahane bir tatil yapıyorum diyor. Ya bu tatilimin devam etmesini istiyorum diyor. Üzerine de 7 milyon bana para verin diyor. Varsa bu ülkede o anlamda akli dengesini yitirmiş idareciler bence buyursunlar versinler ama aklı başında bir davranış olmaz yani. Icardi ile falan nasıl bir ya, versin bir tane İtalyan İngiliz kulübü talip olsun. Niye talip olmuyor? Hani öyle diyorlardı, uçuyor kaçıyor İtalyanlar İngilizler ölüyor bitiyor diyorlar. Ya Araplar bile şu haliyle alacağını çok şeyim var yani kafamda soru işareti var. Bak Araplar bile şu haliyle alır mı bilmiyorum ya.
0: Evet tabii Torreira'nın yaklaşık bir hafta 10 gün önce yaptığı paylaşım biraz kafaları karıştırmıştı. Icardi ile fotoğraf atıp kalıyor.
1: Kalıyor dedi.
0: Demişti ama.
1: Ya o da o bile bak o menajerlik ilişkilerinin bir parçası hani kulübü o anlamda taraftarın önüne atma hadisesi. Allah'tan Galatasaray seyircisi şey. Aklı başında davranıyor yani hani geçmişte yaptıklarına saygı duyuyor ama şu anki haline de pek talip olmuyor Galatasaray taraftarı yani. Yani var tabii isteyenler var ama büyük bir kalabalık yeter baba diyor. Yani senin halin bu iyi değil diyor.
0: Şu cümleden Icardi'nin hani ben gitmeyeceğini düşünüyordum. Dursun Özbek Icardi'yi

0: Gönderen başkan olmak istemiyorum demişti sezonu daha bitmeden önce.
1: Bunu kim sonra diyor?
0: Dursun Özbek demişti.
1: Söylemiş mi? Gerçekten evet, böyle bir şey söyledi
0: evet,
1: mi başkan?
0: Evet, evet.
1: İnanılmaz ya. Ne? Mesela ben şeyi çok merak ediyorum. Torreira da aynı ifadeyi kullandı. Icardi sayesinde Türkiye'ye dedi önemli oyuncular geliyor dedi. Ya bu Torreira'nın falan şeyden haberi yok herhalde yani. Hani bir Türkiye'de kimlerin oynadığından falan haberi yok. Bak biri açsın Torreira'ya. Anelka'nın, Roberto Carlos'un, Hagi'nin, Popescu'nun, Tafarel'in. Bak ona desinler ki bak bunlar buralarda geldi oynadı, bir de sizin gibi de değil ha. Geldiler burada kupa kazandılar yani. Hani sizin gibi değil yani. Hani geldiniz Süper Lig'den Avrupa'da şurada ortalama takımlara karşı haliniz ortada. Bunlar ben inanamıyorum ya. Nasıl bunları uyarmıyor birileri? Yani Icardi sayesinde Türkiye'ye önemli yıldızlar geliyormuş.
0: Ya şey bir de mesela Mertens'le Muslera mesela bayağı görkemli bir şekilde dronlarla falan uğurlandı. Şimdi Icardi 18 bavulla gitti. Herhangi bir veda da olmadı.
1: Çünkü yani, ama Icardi hafızalarda sağlıklı davranış bırakmadı ki son dönemlerde. Fiziksel olarak tükendi. İlk izinlerde en çok çalışması gereken oyuncuydu. İlk izinlerde değil mi? Stadı ilk terk eden oyuncuydu. Şimdi böyle bir davranışa istediğin kadar ilk sene başarılı talip olmaz Galatasaray taraftarı ya. Yani olması gereken de bu tabii ki yani. Yani Icardi'nin bu haline falan ya konuşulması bile, bak konuşulması bile Icardi'nin şu an ya Icardi ne olacak denmesi bile aslında hani neden ülke futbolu olarak sürekli aşağı gittiğimizin örneği. Hala kimleri konuşuyoruz, kimlere talip oluyoruz, hangi hallerine talip oluyoruz ya.
0: Evet, biraz daha Galatasaray'dan devam edelim. Döneceğim mesajları. Bir de Can Uzun olayı var Galatasaray'da. Evet. Yani bonservis pazarlıkları devam ediyor Can Uzun'la alakalı olarak. Yani 50 milyon Can Uzun'a verir mi İbrahim Yavuz?
1: 50 milyonu verirsin, 48 milyonu bulursan geri verirsin. Mümkün değil yani. Kimi geliştirdin desen Can Uzun'u geliştirdin. Ha şöyle, şunu diyorsan abi 50'yi vereceğiz, 50'nin sonrasıyla ilgili bir şeyimiz yok, bir derdimiz yok.
0: Şu an 40'a kadar düştüğü konuşuluyor.
1: Atıyorum 40'ı aldın. 40. Yani 30'a verirsek de 15'e verirsek de sorun yok diyorsan bence deme. Çünkü senin öyle bir sürdürülebilir ekonomin yok. Eyvallah. Ama 40 60 olacak 70 olacak hadisesinde kafamda büyük soru işareti var. Çünkü Okan Hoca'yla daha ben Galatasaray'da bir tane böyle potansiyel aday hiçbir oyuncunun geliştiğini görmedim. Sen gördün mü bilmiyorum. Yanlışım varsa
0: yok,
1: düzelt.
0: Yok ben de görmedim ama kulislerde yakın çevresine söylediği ben Can'ı çok istiyorum. Can'ı oynatacağım. Ve Galatasaray yani başkanın da teklif yapmasını istemiş. Ya Galatasaray'ın çıktığı ben demiş en fazla sana 30 veririm bonuslarla da 5 milyonda bonus veririm. 30 artı 5 ile geliyorsan gel demiş. Öyle bir teklif var.
1: Ya bir şey demiyorum. Oyunculuk özellikleri olarak, potansiyel olarak tabii ki faydası olur. Buna bir itiraz ama yani derdim ben geliştireceğimse ben zannetmiyorum. Yok çünkü örnek yok bu anlamda. Ben şimdi önümde yani tek şansı ne? Milli takım işte Avrupa Şampiyonası'nda olacak, Can Uzun oynayacak ya da Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde işte Can Uzun oynayacak, işte iyi bir dönem geçirecek gibi. Evet. O yüzden çok şey problemli bir davranış yani bizim öyle bir ekonomimiz yok yani bu kadar parayı dağıtacak.
0: Singo ile ilgili bir haber vereceğim dedin. Nedir o?
1: Ha, Singo ile ilgili şöyle bir şey duydum. Sakatlığıyla alakalı geçtiğimiz sezon benzer bir durumu vardı hatırlıyor musun? Sakatlığıyla alakalı bir toplantı yapılmış ki yani bu doğruysa bence skandal bir doktor ve teknik direktör davranışı. Ya tam anlamıyla hazır değil ki, kas sakatlıklarında çok problemlidir. Mesela iyileşirsin Cihan, iyisindir, antrenmanlara başlarsın ama yine kasın zamana ihtiyacı vardır. Atıyorum kasın o an sana işte 20 dakikalık bir oynama gücü vardır. İşte sen adım adım o süreyi uzatırsın. 40 olur, 60 olur, 90 olur. Birden sahaya göndermen risk. Galatasaray onu sahaya gönderiyor doktor ve Okan Hoca toplantıda. Şöyle bir yorum yapılıyor. Oyuncuya da diyorlar ki ya yarı sahayı geçme, işin savunma kısmında kal yeter. Şimdi eğer gerçekten bu bahsedilen doğruysa skandal bir yani oyuncunun bu sakatlık sorunu olan özellikle bir oyuncunun bu planlamayla sahaya gönderilmesi skandal Cihan.
0: Ya fil dişi hocası da mesela işte onların beki vardı, Due diye Strasbourg'da oynuyor. Çok iyi işte, uçan kaçan bekleniliyordu ama

0: O işte Fildiş'in hocası bile orada Singo'yu tercih etti. Yani Galatasaray Singo'yu elinden kaçırdı. Tezatı burada ters mi düşüyor yani? Singo'yu biz mi aslında eleştiriyoruz? İyi bir futbolcu mu?
1: Hani Singo'nun
0: bizlik değil ya, yani medya olarak hani
1: biz,
0: deniliyor ya
1: Singo. Aynen, anladım. Biz genel olarak söylüyorum zaten. Yani Singo'nun futbolculuğuyla ilgili net zaten bir problem olduğunu kimse söylemiyor ki. Herkesin söylediği şu: çok fazla sakatlık sorunu yaşıyor. Şimdi Avrupa'da büyük organizasyonu olan takımlar bu kadar sakatlık sorunu olan bir oyuncuyla planlama yapmaz. Yani sorun mu zaten? Sakat bu oyuncu yani. Bak, sana gelmeden önce tendon sorunu yaşıyor. Sana gelmeden önce uyluk sorunu yaşıyor. Sana geldikten sonra bak sakatlıklarına gir, transfer marketten bak. Uyluk, tendon, uyluk, tendon. Sana geliyor yine benzer sakatlıklar. Şimdi ben niye böyle bir oyuncuya talip olayım canım? Ne olacağı belli değil. Bak, en çok ihtiyacı olan maçlarda Galatasaray'a geldiğinden beri yok piyasada.
0: Evet, 19-20'de bir omuz sakatlığı yaşamış, 77 gün. Koronavirüse yakalanmış, 23 gün. Diz iltihabı olmuş, 28 gün. Ameliyat olmuş, 2021-2022'de 34 gün. Yine bir diz sorunu yaşamış, 10 gün. Hamstring, kas sakatlığı yaşamış, 35 gün. Uyluk problemi yaşamış, 26 gün. Kas gerilmesi yaşamış, 28 gün ve tendon tahrişi yaşamış, 66 gün.
1: Şimdi alır mısın abi? Şimdi sana böyle bir rapor verdiklerinde, ya birini işe alıyorsun Cihan, bak şimdi birini işe alıyorsun. Bir önceki iş yerini arıyorsun, diyor ki işe geç gelir, gelmez. Ama çok iyi yorumcu diyor sana, ama iyi de yorumcu diyor. Alır mısın abi?
0: Almazsın.
1: Ya da alırsan da ona göre kabul edersin. Baba, bu adam işe gelmez, geç gelir. İşte bu bunun gibi bir şey. Yani niye sen böyle içinde bu kadar olumsuzluğu barındıran bir oyuncuya talip oluyorsun ya? Ve şöyle olsa yine anlayacağım ha. Hani maliyet anlamında hadi diyeceğim ki ya çok
0: uygun ya, olsa bir tık.
1: Gelen yani maliyet
0: 30 milyon.
1: Ya yazık günü 30 milyon ya. Geçen sene yani. Her sene o, biliyorsun, o enflasyonla falan o paralar alım gücüyle bambaşka yere gidiyor yani. Hani dünün 30'u bir öncekinin 20'si falan çok daha bugünün değer açısından.
0: muazzam bir depar attı. Hani bonservisini 60 milyon bandına çıkardı. Ardından bir arka adeyle gitti, 10 milyona düştü piyasada.
1: Bir maçta biz çıkardık, hatırlıyorsun.
0: Evet, evet, evet. Yani. Yani sakatlanana kadar da çok temiz oynuyordu.
1: Abi,
0: yani yarın gel yani Barça'da oyna demeyi.
1: Zaten sorun
0: Liverpool'da
1: şu.
0: Oynaya.
1: Onu izlerken zaten onu diyorsun. Arkadaş, bunu nasıl bırakır bunlar? Bırakmaz abi. Ya niye almasın? Bırakmaz. Liverpool'u, Real Madrid'i izliyoruz oralarda, Arsenal'ı, şusu busu. Orada daha iyi anlıyorsun yani. Bakıyor adam çünkü, diyor ki bu işe geç gelecek diyor. Ben zamanında işe gelen adamla devam edeyim diyor.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Saat başına gitmeden mesajları biraz eritelim istersen. Eşref yazmış Ankara'dan, Eşref Bağlum ve Pursaklar arası yolunda kaza var demiş. Ah, Ankara'dan Eşref Bağlum. Ha, Bağlum ve Pursaklar arası. Özür diliyorum, özür diliyorum. Kaza varmış, orayı kullanacak arkadaşlar dikkat etsin. Bir spor programında bunu yazmak zorunda kaldım ama Ankara'da sizi dinleyen çok demiş. Çok teşekkür ediyorum Eşref. Eyvallah. Bey. Yani ölümlü bir kaza demişsiniz ama umarım öyle değildir. Umarım öyle değildir. Monaco'dan gelen topçular da hep böyle fiyasko demiş. Falcao, Jakobs. Neden böyle sakatlık sorunları
1: i̇şte
0: oluyor?
1: Sağlamları Real'e, Barça'ya gidiyor. Problemleri sana geliyor yani. Çünkü sen isme talip oluyorsun hemen.
0: Can Uzun'a 40 milyon verinin vay aklına demiş. Bilgi atmış bize diğer bir dostumuz Turan. Trabzonspor'un transferleri kapabildirdiği isimleri yazmış. Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal, Samet Akaydın ve Thierry Karadeniz. Evet, Trabzonspor resmen duyurdu bu isimleri. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Konuşuruz, oraya da geleceğiz, merak etme. İbrahim Uzu dinleyen insanlar taraftar gözüyle değil de spor sever gözüyle bakması gerekiyor. Tespitler, analizler, teknik donanım, yorum, eleştirilere bakarken yani futbolun iç kısmını öğrenmesi lazım ve bilmeleri lazım demiş. Taraftar olarak bakarsalar İbrahim abi anlamazlar diyor. Süreyya Hanım yazmış.
1: Zaten bu taraftar kısmı ile ilgili şöyle sorun yaşıyorum mesela. Bir şey söylüyorum. Fenerbahçeliler diyor ki tamamen diyor Galatasaray'ın diyor amigos, özür dilerim bu ifade yani. İyi kötü bir şey mi o da? Yani kullanım şeyi.
0: Oligan derler, amigo yani, derler.
1: Yani aslında şimdi öteki taraftan bakıyorsun diyor ki ya bu işte Fenerbahçe düşmanı. Bir diyor Galatasaray düşmanı diyor.
0: Güzel bir şey bence.
1: İlgilenmiyor şeyle, yani söylenenle ilgilenmiyor. Eğer Fenerbahçe ile ilgili olumsuz bir şey söylüyorsan Fenerbahçe düşmanısın, ya da benzer durum Galatasaray için. Söylediğin şeyle ilgilenmiyor. Yani ne demek istiyor acaba? Ya da anlattığının bir karşılığı var mı? Altını doldurabiliyor mu? İlgilenmiyor onunla ya.
0: Hayır, sana hepsini söylüyorlar. Demek ki tarafsızlığın belli oluyor. Biri Fenerbahçe, biri Galatasaray. Bana sürekli mesela Galatasaray holiganı diyorlar.
1: Sana hiç Fenerbahçe ile ilgili bir şey demiyorlar.
0: Yani. Demiyorlar ama ben rahatsız olmuyorum.
1: O anlamda duygulu. Ya olsa öyle. Zaten bak sorun yok mesela. Benim gerçekten bir kulübe böyle bir aidiyetim olsa da saklamam da yani. Hatta ilk bu işi yapmaya başladığımda yani bir işte burada büyük meslek büyüğü deneyimi olan bir abimiz bana şey demişti. Bir takım seç demişti. Yorumculukta bu önemlidir. Arada gezersen bunun böyle olmaz demişti. Yok ki dedim, ne yapayım şimdi yani, hani benim bir kulübe öyle bir aidiyetim, duygum yok. Ne yapayım yani şimdi bir yerlere hani hoşuna gidecek diye yapamam ki dedim yani. Yani bir yerden sonra şu kendim olmayacağım için inandırıcılığımı kaybederim yani. Altını dolduramam birçok şeyin.
0: Evet, Aytek. Aytek abi diyor ki yeni açtım konusu, yok geçmedi. İbrahim'e en beğendiği ve 20 milyon euro için çok ucuz alınmış dediği Akpodo'nun dün yaptığı pozisyon hatası için ne düşünür demiş. İroni
1: valla
0: yapmış.
1: Yani
0: sen Akpodo'yu beğenmiyorsun.
1: Beğenmiyorum.
0: Evet. İroni yapmış.
1: Yani
0: evet.
1: Akpodo ile ilgili
0: 18 diyelim de kızmasınlar.
1: Şeyde ilk onu Beşiktaş'ın Başakşehir maçında deplasmanda stadyumda izlemiştim. Şimdi Aytek de stoper oynadığı için o teknik anlamda daha iyi analiz eder. Yani o bölgede oynayan oyuncular, orada tekrar olan oyuncuların. Bir de geldim burada Beşiktaş'ın Antalya maçını izledim. Zaten hani derbilerde de izlediğimiz. Ya şaşırıyorum mesela, Sergen Hoca çok övdü. Ya işte çok yani bir maç üzerinden de şey yapmıyorum bu arada, yanlış anlaşılması. Yani gidip şahane bir turnuva geçirmesi de, iki tane maç şahane oynaması da başka bir durum. Ama ben Beşiktaş'ın o işten çok kazanç elde edebileceğini düşünmüyorum yani.
0: Soracağım, John Duran'ı sormuşlar. Onu ikinci bölüme öyle gireceğim. Galatasaray'a transferiyle alakalı olarak. Samet TT olmuş diyor.
1: Ya şimdi mesela
0: Samet Akaydın için.
1: Evet, yani Trabzonspor. Mesela Trabzonspor beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Mesela şu okuduğum isimler, yani Melih, Metehan ve Samet'le Trabzonspor hani Uluslar Ligi'nde A seviyeden bir anda kendini B seviyeye getirdi yani. Yani bu oyuncu transferleriyle. Meta benim takım arkadaşım. Kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Kabul ediyor ama Trabzonspor başka. Melih Kabasakal'ın Trabzonspor'da hangi problemi ortadan kaldıracağını o kadar çok merak ediyorum ki yani. Çok merak ediyorum. Samet'le ilgili zaten hani bugüne kadar güçlü organizasyonların bütününde yaşadığı, bak Panathinaikos'ta problem, Fenerbahçe'de problem, mil takımda problem, yapamamış yani. Bu kadar yapamamışı görmüş bir takım ve bir sonraki sezon şampiyonluk planlamasının içerisinde olan bir takım bir anda yani A liginden B ligine düşürdü kendisini yani. Yani çocuklara saygısız, yani arkadaşlarımız saygısızlık yapmayalım ama bir de bir işin gerçeği vardır yani. Şimdi olur mu Samet'le, Metehan'la, Melih'le Trabzonspor planlaması olur mu ya? Yani?
0: Bence Fatih Tekke aldırdı. Altyapıda oynadı ya bir ara Trabzonspor'un altyapısında da oynadı çünkü.
1: %100 kabul ediyorum şey Fatih Tekke'nin aldırdığını. Bütün oyuncuları Fatih.
0: Bir de kelepir ya böyle 600-500 bin.
1: Hiç 600 istiyorsa bin bedava desin mesela. Hmm. Bedava. Bırak parayı bir tarafa bıraktım. Konu para değil zaten. Konu onların onu yapamayacağı o kadar belli ki. Şimdi ne diyecekler biliyor musun? Ne yapsınlar yerli? O abi altyapı var ya orada, dünya şampiyonu şey, final mi oynadılar dünya şampiyonasında?
0: Final gençler oynadılar gençler.
1: Ya eğer Trabzonspor'un final oynayan kadrosundan Samet, Meta, Melih'in oynayacağı oyunu oynayacak oyuncu yoksa orada ciddi problem var yani. Ben %100 olduğuna inanıyorum. Bak bir sürü eksikler içinde barındırsalar da şu bahsettiğin oyuncuların çok daha ilerisinde olurlar yani. Bak senle önümüzdeki sene bu zamanlar hatta bu zamana bile gelmeden sezonun sonlarına şu 3 oyuncu ile ilgili bir daha konuşalım. Umarım yanılırım. Yanılabiliriz tabii ki. Yani her şey onlar adına şahane de geçebilir ama bugüne kadar güçlü organizasyonlarda yapamamış Samet. Metan zaten kariyerine şurada 2 sene öncesine kadar bir alt liglerde ön plana çıkan oyuncu. Tanıdığım da takım arkadaşım. Melih ile ilgili yani çok fazla Eyüp'te izledim. Orta sahada çok koşan, bekte oynayabilen, bir iki pozisyon oynayabilen ama güçlü organizasyonun bir parçası olabilecek özelliğe sahip değil. Yani oralara gidiyorsan Bak Trabzon, Galatasaray, yani oraları deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, oralar

0: da gidiyorsan Cihan, çok çok belirgin özellikler, yani bir özelliğin falan, yani tabii ki bütünü önemlidir ama ya bir özelliğin çok belirgin olması lazım. Şimdi bahsettiğim oyuncuların, bu 3 oyuncuda da o anlamda o özellik yok. Ama umarım yanılırım.
1: Orta sahalarında Salih diye bir çocuk vardı. Mesela o yabancı olsaydı, ciddi söylüyorum, bizim Türk takımları almayı hayal edemezdi. O arada Trabzonspor Lülstram mı? Böyle bir oyuncu oynatıyordu.
2: Evet evet.
1: Onu unuttum şimdi. Ya o çocuk nerede mesela? Bilmiyorum mesela.
0: Ya zaten hiçbiri yok hani.
1: Soyadı aklıma gelse bakacağım. Bulurum
0: orta sahada reklam. Biliyorum biliyorum ya. O dönemin yabancı olsa aynı fikirdeyim seninle yani. Hani acayip şeyler söylerlerdi. Ya böyle bir oyuncu var. Stoper pozisyonunda biri vardı, şimdi adını unuttum. Onu zaman zaman deniyor. Eksik olduğunu söylüyor mesela Fatih Hoca. Aynı fikirdeyim. Ama sizin de göreviniz o eksikleri ortadan kaldırmak değil mi yani? Şimdi ben
1: almışlar A takıma. Ama nerede bilmiyorum.
0: Oynatmıyorsun.
1: Oynatmıyor. Almışlar.
0: Ya 50 bin, aldılar.
1: 50 bin euroya aldılar, profesyonel yapmışlar. Ya
0: 4 tane falan oyuncu aldılar Cihan.
1: Salih'i almışlar. Malkoçoğlu buldum.
0: Ha, Salih Malkoçoğlu. Ama kullanmıyorsun ki. Atıyorsun 90 artı 5'ten sonra sahaya gönderiyorsun yani. Ve sığındığın tek de şey eksikler. Tamam da sen de oyuncuyken eksiktin, altyapıdan A takıma çıkarken. Özkan Sümer senin için öyle demedi ama mesela. Aldılar seni, oynattılar ya. Geliştirdiler.
1: John Duran'la girecektim ama Uluslar Ligi'nde milli takımımızın maç yapacağı stadyumlar belli oldu. Fransa maçı Kocaeli'de oynanacak. İtalya maçı da Bursa'da oynanacak. Uluslar Ligi'nde Eylül ayında oynayacağımız maçların stadyumları da belli oldu. İbrahim abi, ne diyorsun gruba?
0: İki türlü, evet, çok ciddi anlamda ya bence çok katkısı olacak. En azından seviye anlamında oyuncularımız içinde bulunduğumuz yerle alakalı da. Ama tabii kötü bir Dünya Kupası şeyinden sonra, nedir o, organizasyondan sonra denk gelmesi biraz problemli oldu yani. Bakalım evet, o süreç nasıl olacak ya.
1: Fransa, İtalya, Belçika grup, yani ölüm grubu.
0: Çok zor yani. Ya işte pozitif tarafından bak, o senin oyuncuların da gelişimine ciddi katkısı olacak. Bir de böyle sürekli şey yapıyoruz ya biz, hani nerede olduğumuzla alakalı, bence yani bize de oradan bir katkı sağlayacak bir durum var yani. Yani o tarafla ilgilenelim. Biz şimdi şeye hazırız zaten. Ya olası skorla ilgili problemde yani mevcut teknik direktörü, federasyonun başkanı, oyuncuları, yani yerden yere vurmaya hazır bir kalabalık var. Ama bence hiç gerek yok yani milli takıma bu kadar. Ya kulüp takımları için de benzer yorum yaparım ama özellikle milli takım bu kadar fazla eleştirilmesi, yap analizini sağlıklı, tamam, ama 50 tane şey altında arama konusu çok sağlıklı değil yani.
1: Evet, zaten şu an biraz ağzımızın tadı kaçtı, Ali Rıza Efendi modundayız. Milli takım için insanlar biraz
0: heyecanlandırmıyor değil mi yani?
1: Heyecanlandırmıyor
0: şimdi,
1: şu an insanlar.
0: Bizim öyle bir durumumuz var. Biraz daha oradan elenenleri görürsek, önemli ülkeleri mesela, bu turdan sonra bir grup daha gidecek. Onlarla besleneceğiz ve sonra yolumuza devam edeceğiz yani. O işin de bize hiçbir faydası olmayacak yani.
1: Evet, biz dönelim tekrar bizim konumuza. Evet, transferler de şu an yavaş yavaş belli oluyor. Trossard Beşiktaş'a adım adım geliyor. Onları da konuşuruz ama John Duran olayıyla başlayalım. Galatasaray büyük ölçüde anlaştı John Duran'ı ve 4 milyona getiriyor.
0: Ya şimdi talip olduğu şey tamamen John Duran'ın işte
1: yaş sınırı.
0: Yaş ve atletik performansı, yani tek başına yaş da değil, hani işin atletizmiyle alakalı potansiyeline talip oluyorlar. Ama şimdi hadi bizim Fenerbahçe üzerinden değerlendirelim, yani geçmişte de benzer sorunu yaşadı ama Fenerbahçe'de en azından yani yakın tarihte gözümüzün önünde, şimdi mental anlamda bu kadar problemli bir oyuncunun gelişimine talip olmak biraz sağlıksız geliyor bana yani. Benzer bir durumu burada yaparsa ne olacak? Yani aynı Fenerbahçe'de ya da işte Arabistan'da Premier Lig'de yaptığı gibi davranırsa mesela, onun neyine talip oluyorlar? Yani burada talip oldukları konu işte biraz önce senin işte söylediğin yaş, işte atletik performans, bir de yeni söyleyecek sözü yok. Alternatif forvet arıyorum. Bir de diğer tarafta Fenerbahçe'de istediği gibi işler gitmemiş. Biraz da bak gel buradan da motive ol. Bak orada seni bayağı bir yıprattılar. Gel biz sana bir alan zaman vereceğiz. Doğru bulmam ama böyle planlama olmaz ya. Koca ya 4 sene üstte şampiyon olmuş takımın ya yeni söyleyecek bir sözü olması lazım. Ya hala aynı oyuncuların etrafında dönülmez ya.
1: Sen de John Duran'a karşı olanlardan
0: mısın? Karşıyım yani. Ne olacağını bilmiyorum ki ben John Duran'da. Kim garanti edebilir?

0: Fenerbahçe'deki gibi davranmayacağını.
1: Oyunu için mi yoksa davranışları için?
0: Davranış hep sakat, oynamak istemiyor, kırmızı kart görüyor. Problem ne? Oyuncunun davranışı problem. Zaten bu yaşta bu potansiyelde bu kadar takım değiştirmesi de zaten onu anlatıyor sana. Şimdi bir oyuncu 23 değil mi?
1: Evet 23. 20,
0: kaçıncı takım oldu ya? Sayısını unuttuk yani.
1: Ya bu sene 4 takım değiştirdi ya, bir yılda.
0: Şimdi bir yılda 4, 23 yaşında bir oyuncu 4 takım değiştiriyorsa orada net disiplinle ilgili bir problem var. Yani o yapamadı, o yapamadı, o yapamadı. Şimdi ne diyecekler hemen? Okan Hoca'nın iletişimi çok güçlü. Yok, Okan Hoca'nın iletişimi Icardi,
1: Galatasaray'a gelirse 4 oluyor.
0: Icardi Osimhen'le güçlü. Niye aynı Okan Buruk Ziyetsi halledemedin, problemini ortadan kaldıramadı? Ya sen, da Yelerti ya da diğerleri.
1: Sen de etsin. Şu kafadasın yani, temcit pilavı gibi aynı adamları ıstıp ıstıp niye önümüze getirmesinler.
0: Niye kabul edeyim ki öyle bir şey yani? Para da veriyorum ya. Niye ben mesela bu kadar çaresiz bırakıyorum ki koca koca camiaları ya?
1: Şey olamaz mı? Prestij transferi olamaz mı? İşte Fenerbahçe'nin 20 milyona getirdiği oyuncuyu bak ben 4 milyona i̇şte oynatıyorum.
0: Tamamen
1: olabilir.
0: Tamamen
1: mi?
0: O zaten ama bunun bir faydası yok Cihan. Sen hani Galatasaray olarak işte rakiplerine fark attın ya, bak Şampiyonlar Ligi'ndesin. Değil mi? Bir fark yaratıyorsun artık. Diyorsun ki ben bu ligi domine ediyorum. Şimdi domine ettiğinden bahsettiğimiz bir takım niye buralarda daha önce gelmiş dolanmış bir şey yapamamış bir oyuncuya talip oluyor ki? Senin söyleyecek çok yeni sözün olması lazım Okan Buruk olarak, Galatasaray olarak. Yok söyleyecek bir sözün olmadığı için dönüp dolaşıp aynı oyuncuların etrafında geziniyorsun.
1: Evet, Hacı Osmanoğlu konusunu senle konuşmadık. Ben o villaları yine vereceğim dedi, söz veriyorum dedi. İşte orada sit alanı değil, ben orayı hallettim, bir problemi yok, yalan söylüyorlar tarzı yorumlar yaptılar. Sen futbolcu olsan mesela, sana böyle bir teklifle gelmişler sonuçta. Hı hı. Villaları almaz mı? Alırdın herhalde.
0: İstiyorsan ben şey diyeyim, Cem Yılmaz diyor ya, büyük ikramiyesi de çıksa ne olur, herkes diyor şey diyor yani. Veririm, dağıtırım, yemem herkese.
1: Hani şimdi, biz şimdi söylüyoruz ya, başarısız alman, oldunuz kardeşim, almayın o villaları diyor ya.
0: Yani şöyle tabii, yani şimdi bilmediğim bir durum hakkında da bu kadar böyle çok şey, ama şunu isterdim yani, hani bu prim konusunda da villa konusunda da sonuçta yakın tarihte kötü bir olay yaşadık değil mi yani, Hatay'da, o bölgede, Malatya'da, Antep'te yani ciddi yıkım oldu ve devlet ciddi de bir destek, yani yeni bir sürü evler yapıldı ama hala çok problemli olan insanların olduğu bir bölümde. Yani milli takım, hani dedim ya biraz önce, teknik direktörlerin bu tarz sosyal projelerde hani örnek olma açısından çok önemli rolleri var yani. İnsanlar gerçekten hani çok saygı duyuyorlar, çok seviyorlar, rol model olarak alıyorlar. Hani orada öyle bir şey, Dünya Kupası'na giderken ya biz oyuncularla toplandık, ya burada böyle bir şey vardı, bunun karşılığı da bu yapıyor, biz işte böyle bir projenin bir parçası olacağız demelerini beklerdim, isterdim yani.
1: Ya o araziye de imar çıkmamasının nedeni kuş göç yolundaki doğal alan olması.
0: Evet,
1: yani
0: şeymiş
1: o. Yani futbolculara ben 30 tanesini vereyim, 4000 taneyi de yapayım. Meali o mu? Yani müsaadenizle bu mudur? Yoksa Hacı Osmanoğlu'nun dediği gibi öyle bir şey yok mudur? Bunu yani araştıracak.
0: Normal olarak aynen öyle. Yani söyleyene inanman gerekiyor ya şimdi ve süreci takip etmen gerekiyor. Şimdi ben o konuda bilgim yok, niyet de okuyamam, oradaki şeyi bilmem, hukukun orada nasıl işlediğini bilmem. Benim o diğer primle ilgili anlatmak istediğim, bir para yatırıldı hesaplarına. Hani o parayla böyle bir şey yapılabilir miydi? Mesela orada bildiğim bir konu, mesela personelin özellikle işte malzemecisi, masörü, mesela onların orada prim alamaması, oyunculardan yüzde almaları. Normalde onların orada hakları var.
1: Ya bizim bu prim olayından çok böyle canımız sıkılmışken, Dünya Kupası başlarken bu vaatler takımın da biraz dengesini bozmuş olamaz mı İbrahim abi?
0: Yok yani, o yok, hiç olmaz ya, oyuncu onunla ilgilenmez yani, hani orada prim.
1: Ya verin ya, verin tabii de yani çok böyle dillendirmeyin.
0: Hiç gerek yok.
1: Sürekli
0: ben aynı fikirdeyim. Yani normal olarak insanlara da şu insanları şu düşünceye itiyorsunuz. Bunlar para için oynuyor. Şimdi mesela Bosna Dünya Kupası'na kaldı değil mi gruplarda ve onlar İtalya'yı elediler yani, acayip bir playoff'tan geldiler oraya. Mesela Bosna'da işte tanıdığım ettiğim insanlar var, orada bir arkadaşım var işte menajerlik falan yapıyor, onu aradım, kulüplere de çok yakın, federasyonu. Dedim ki prim ne dedim, ne primi dedi. Dedim ya burada dedi oyuncular olaya şöyle bakıyorlar dedi, yani hani hoş, onlar tabii yakın tarihte böyle bir savaş, yani duygusal olarak da çok böyle ciddi yıprandılar, yaralandılar falan, oradan ayağa kalktılar. Ya milli takımın hani orada temsil etmek, o duygunun parayla bir karşılığı olmaz. Söz konusu bile yapılmaması gerekiyor.
1: Bizim 2002'deki kadro gibi diyorsun.
0: Yani evet. Şimdi yani orada bence hani işin o tarafıyla alakalı da illa bu bazı, biliyorsun bu primleri de sponsorlar ödüyor ya. Sponsorların da ödediği durumlar var. Orada da bu tarz bir işte sosyal projeyle bir yere bir katkıda bulunarak işte bir sürü şey var değil mi yani hani. Öyle bir şey yapsalar insanları da en azından o konuda biraz hani bilinçlendirirler, örnek olurlar, teşvik ederler. Çünkü sen gidersen o çığ gibi büyür yani değil mi? Önce olabilirsin, ona ayak olabilirsin. Kimse onunla ilgilenmek istemiyor yani, bilmiyorum.
1: Bir de ben şöyle bir yorum yapmıştım işte, hani Montella 2 maçta 65 şut çektik demişti ya. Ben de işte Bosna gruptan çıkınca 3 maçta 22 şut çekmişler. Demek ki hocaları Montella değil diye bir yorum yapmıştım. Bu gece de maçları var Amerika karşısında. Bosnalıyız.
0: Tabii ki yani oradaki analiz çok önemli. Yani biz yine bak, Montella bugüne kadar yapmadığı şeyi yaptı. Ona çok üzülmüştüm mesela. Yani Montella'nın ben çok alışık değilim teknik anlamda bu kadar analizi sağlıksız okumasını. Ama ısrar etti bir de. Yani hatırla, o 65 şutu yani şahane bir istatistik olarak anlattı ama yarısından fazlası problemli ya. Niye girdin oradan anlatmaya çalıştın? Onu da anlıyorum. Ona da temas edenler Cihan bu işin doğru olduğunu söyledi. Ya o da dedi ki büyük bir kalabalık zaten bunun doğru olduğunu düşünüyor. Ben niye başımı ağrıtayım ki? Anlamak istemeyen de bir kalabalık var skorla ilgilenen. Topa sahip olma bir attığım şuttan vereyim istatistiği. Çok sıkışırsam da bak ben sizi oradan aldım buraya getirdim diyeyim çıkayım işin içinden diyor.
1: Bir de şimdi bakıyorum Bosna'nın kadrosuna, hepsi de Bosnalı değil abi. 6 tane Hırvat, 2 tane Sırp futbolcusu var.
0: Tabii şey...
1: Biraz ilginç yani.
0: Ama öyledir o bölgede, Hırvatlar da Sırplar da işte zaten... Eski Yugoslavya işte.
1: Sen bildiğin
0: işte,
1: için tabii, biraz
0: tabii, eski Yugoslavya
1: istedim.
0: Tabii yani işte o savaş döneminde bir röportaj yapıyorlar işte. İşte Müslümanı, Hristiyanı, Katoliği neyse hepsi yan yana yaşayan aileler yani. Yani kilisesi de camisi de o insanları birbirine kırdırırlar. Onu çok güzel bir teyze anlatıyordu. Yani biz hiç o zamana kadar komşumuzun hangi dine bağlı olduğunu bilmiyorduk bile yani. Yani ilgilenmiyorduk bile işin o tarafıyla. Bir de onların tabii yanlış hatırlamıyorsam tabii savaş sonrası jenerasyon, göç etmek zorunda kalan ailenin de çocukları onlar. İşte mesela Almanya var orada, çok Alman olması lazım, Avusturya olması lazım. Onlar da altyapı eğitimlerini...
1: Onlar da var da dikkatimi Hırvatlarla Sırplar çekince
0: tabii,
1: biraz...
0: Tabii yani çok vardır ya, aynı şekilde şeyde de nedir o coğrafyada... Maalesef öyle problemler yaşanmıştı Cihan yani.
1: Evet, devam edelim şöyle. Konuğumun sesi çok mu kalın geliyor? Biraz kısalım basını. Tamam.
0: Öyle mi?
1: Kalın sesli. Ne yapalım?
0: Ses böyle yani, evet. Ne oluyor şeyde?
1: Bazen bariton çok yaklaşıyor.
0: Şarkıcılar öyle şeyi var yani.
1: Biraz geriden
0: evet, tamamdır.
1: John Duran patlama da yapabilir belki. Yapamazsa Galatasaray karar verme mekanizması çok hızlı. Ocakta
0: kabul ediyorum da ama bu doğru değil yani. Ben patlama yapmaz da demiyorum ama elinde bu kadar olumsuzluk barındıran bir şeye talip olma diyorum sana. Yapabilirsen de yani. Şimdi senin sığındığın limanda şu. Bizde de Galatasaray'ı şöyle övüyorlar. Çabuk reaksiyon gösteriyor. Hemen gönderiyor. Tamam da çok yanılıyor ya, bu iyi bir şey değil yani. Yani bir oyuncuyu getirip yüksek bağışlar ödeyip çabuk göndermek doğru bir planlama değil yani. Sen orada neden bu kadar yanıldığını demen gerekiyor ya. İşte John Duran kötü çıkarsa Galatasaray'ın diyecek olsun, maliyeti düşüktü, hemen gönderdik. Diye hani biraz önce aslında söylediğim konu mesela. Bir yorumcu arkadaşımız öyle bakıyor olaya. Diyor ki ya maliyeti düşük. Rakipten aldık ya tutarsa. Ben de diyorum ki ne gerek var ya tutarsa ya. Bu kadar olumsuz örneği olan bir oyuncuya ben niye talip olayım? Gideyim bak, gezegende bir sürü oyuncu var. Scout'um çalışsın, antrenörüm çalışsın, yeni bilmediğimiz oyuncuların geleceğine dokunsun. Şimdi ben böyle yorumluyorum, o şekilde yorumluyor ama diğerinin bize bir faydası yok. Sürekli yanılmışım. Bak koyuyorlar listeyi, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı değil mi? Yerli yabancı o kuralla ilgili. Bir sürü oyuncu var ellerinde, vedalaşmak zorunda kaldıkları yani. Benzer durum Galatasaray'da da bak, Nelson diye bir oyuncu var, hala Galatasaray'ın oyuncusu.
1: Yelert var, Yelert.
0: Yelert var mesela, o da başlı başına. İstemedim Okan Hoca onu da çok iyi bu gelsin, uçuracak bizi dedi değil mi?
1: Bize karşı iyi oynamış.

0: işte.
1: Olur mu öyle şey yani? Şimdi bize bu ötekine bize karşı iyi oynadı diye aldın. Diğerini benim problem duran top çözer dedin. Diğerini Fener'de olmadı bende olur diye dedin.
0: Bayern Münih de mi sence Saşa Boy'u öyle aldı? Yani Bayern
1: Münih'i

0: Onlar o kadar yanılabilirler yani. Yani o senin bahsettiğin onda bir yanılıyorlar. Onda bir, ama çaresizlik onları hataya sürüklüyor. Sen de öyle değil ki. Sen de Yusuf Yıldırım mıydı? Hatırla, Barcelona'dan
1: Yusuf Demir.
0: Yusuf Demir, özür dilerim. Yusuf Demir. Yani neler konuşuluyordu ya, kıyameti kopardı Galatasaray. Ya biz yerli statüsünde oynatamıyoruz diye, değil mi? Öyle bir şeyler vardı. E nerede şimdi? Nerede Yusuf Demir'i konuşan var mı? Onu geliştiremedin. E Kazımcan'ı aldın Altay'dan. Onun içinde neler diyordun? Kazımcan nerede? Yok. Hiç kimseyi geliştirememişsin ki.
1: Can Armando gelişecek mi sence?
0: Ya hiçbiri gelişmemiş, bilmiyorum ki. İnşallah gelişir de deriz ki evet, biz 4 sene önce böyle gelen oyuncular gelişmiyor diyorduk, bugünden itibaren gelişenleri gördük deriz. Ben görmedim ki hiç gelişen bir oyuncu.
1: Evet ya, Mönchengladbach'ta falan fena değildi alt yapılarda, ama bakalım Galatasaray'da nasıl bir iş yapacak. Çok konuşulmuyor çünkü.
0: Mesela şey var, Niyaga mıydı?
1: Niyaga var.
0: Niyaga yani abi, nasıl talip oluyorsunuz böyle oyunculara ya? Sen Niyaga gibi oyuncu Türkiye'de bulamıyorsan yazık, kapat altyapıları falan yani. 500 tane Niyaga bir oyuncu var Türkiye'de. Ya.
1: Beğenmiyor musun Niyaga?
0: Ya çok zayıf. Ya git statta canlı izledin mi?
1: İzledim. Hani Olay'ı da biraz öyleydi ya, belki dedim hani.
0: Olay'la bunun arasında fark var.
1: Tabii yani. Şu an dağlar kadar fark var. Bir iki yıl sonrası için belki diyorum.
0: Ben hiç, iki yıl sonrası iyi olanlar bize gelmiyor zaten. Gelmiyor yani. Gelmiyor. Gelecekse de sen dokunamıyorsun ona zaten. Yani Galatasaray dokunmadı. Yok, bana bir tane örnek versinler ya. Dinleyenler bir tane desin ki yanılıyorsun İbrahim. Şu oyuncu geldi Galatasaray'da gelişti. Bir tane ya lütfen. 4 senede bir oyuncu söyler misiniz? Şimdi bu kadar önümde gelişmemiş varken ben şimdi nasıl diyeyim Niyaga gelişir? Gelişir de, gelişenin de seninle alakası olmuyor. Mesela Sasha Boy en iyi örnektir değil mi? Onu da biliyorsun, geldiğinde Okan Buruk bu benim planımın bir parçası değil, olmaz dedi, Dubois'u aldı.
1: Aslında Nelson'u da çok böyle Avrupa vitrinine çıkarmışlardı. O ara Tottenham çok istemişti. Nelson da gitmek istedi. Sonra gitmeyince ipler orada bir koptu.
0: Ya abi,
1: Tottenham işi bitirmek istemişti yani.
0: Ya kabul ediyorum da, yok işte bak, hep şeyle Zaniola da aldın, ne edin hatırla o zaman. İşte 20'yi aldık, 40'a satıyoruz, 35'e satıyoruz. Ne oldu? Demek ki öyle değilmiş değil mi? Zarar ettin. Zamanın gitti. Keşke oradan bir tane altyapıdan çocuğa o zaman ayırsaydın yani. Sen şu an Galatasaray'ın altyapısının önümüzdeki sen nerede antrenman yapacağını biliyor musun?
1: Nerede yapacak?
0: Nerede yapacak ağası? Flora yok. Değil mi şimdi Flora?
1: Kemerburgaz.
0: Çıktılar. Nerede Kemerburgaz'ı? Nerede hazırlık?
1: Hazırlık yok.
0: Yok. Ne zaman? Ne zaman abi? Kimse merak etmiyor bunu ya. Girdim ben Galatasaray sayfasına, baktım. Orada da bir şey yok. Mart'ta bir vedalaşmışlar. Biz gidiyoruz. Nereye? Bakacağız. Göçebe. Bir gün sende yapacak antrenman. Bir gün o tesislerde. Bir gün o soyunma odasında.
1: Şey, bu Aslan Tepe Vadisi projesi var ya, o 3-4 yıl sürer
0: abi,
1: tabii.
0: Abi kabul ediyorum
1: da.
0: O bitene
1: kadar Göçebe mi gidecek? Ya, ama şey ama ya. Yani, koca ama Kemerburgaz'ın oraya bir saha yapacağız demiş de başkan.
0: Yapacağız. Yani. Ne evet. Zaman? Ne zaman? Şimdiye bitmiş olması lazım. Daha takımı taşırken altyapıyı da taşıyacaksın. Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyoruz dedi Sayın Başkan. Son mali kurulda mı? Şeyde mi? Nedir o? Basında mı? Nasıl inşa ediyorsun ya? Geleceğim dediğin altyapıyı yok. Nerede antrenman yapacağını bilmiyorsunuz. Taşıdınız A takımı. Ya olur mu mesela? Nasıl buna kimse itiraz etmiyor yani? Yıkman lazım ortalığı. Yani UEFA kupasını kaldırdığın kadronun temelleri o tesislerde atıldı. O akademiden çıktı. Hiç yok, kimse onu merak etmiyor ya. Ve o akademinin en önemli parçası, en değerli parçası bugün teknik direktör, o da merak etmiyor. Hiç konusunu bile açmıyor ya. Onun derdi Osimhen'i getir, canı getir diyor mesela. Akademinin nerede antrenman yapacağını bilmiyor. Canı getir diyor. Mahcup da olmuyorlar mesela. Cana vereceğim paraya gidin şu akademiye şahane bir tesis yapın değil mi? Bu yapmanız lazım bu zamana kadar. Abi oraya talip olmuyorlar. Can Uzun diyor, Osimhen diyor, Icardi diyor, John Duran diyor. Sonra sen bunu söyleyince de diyor ki ne alakası var kardeşim diyor. Altyapıdan demek ki yok diyor, yeterli. E Fatih Hoca zamanı var. Geçmişte var. Yani bu kadar var da ne oldu seninle beraber, hiç olmamaya başladı yani.
1: Dinleyenimiz isyan etmiş. Yıl diyor 2026 olmuş. Sarıyer tüneline girdim, radyo yeni gitti. Abi tünellerden geçerken neden sinyal alınamıyor? Muhabbetin en güzel yerini kaçırıyorum. Bir de hız sınırı koymuşlar, 70'i de geçiyor.
0: Tam olarak neredeydi hocam? Bir daha oradan devam edebiliriz ya.

0: Yapabilirsiniz.
1: Tam olarak nerede kalmıştık oradan devam edelim.
0: İnternetten açarsanız bir 50-60 saniye geriden geliyor. Belki öyle yakalayabilirsin. Haklı yani dostumuz. Yani tünellerin böyle girişine bir verici falan koysalar. Hani o ara frekansı yakalayabilir ama bu da maliyet. Bu tünele girdiğinde o betonlardan.
1: Biz o parayı
0: yakalayamıyor
1: maalesef. Osimhen'e harcıyoruz kardeşim. O yüzden o tünellere değil Osimhen'e. Bak şimdi Vedat Muriç'i görüyoruz.
0: Çok kalın çünkü o beton katmanı. Gerçekten ulaşmıyor evet. Vericiye yani.
1: Paralarımızı oralara harcıyoruz yani.
0: Belki bir 4-5 yıl sonra tünellerde de dinlersin. Yani bazı müzik radyolarında şu oluyor. Çekmediği için oraya işte 20 tane şarkı listeliyorlar. O denk geliyor ama spor radyolarında bu olmuyor. Yani biz müzik çalabilseydik biz de öyle yapardık. Sen yani tünele girdiğinde işte orada bir 20 şarkı olurdu. Onlardan biri sırayla çalardı gibi gibi. Ama o arada DJ konuşuyorsa tabii ki onu duyamıyorsun. Son 4 senede Galatasaray'dan çıkan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz var. Yunus Akgün'ü de unutmamak lazım demiş.
1: Galatasaray'dan mı çıkmış Barış Alper Yılmaz?
0: Ali Algül.
1: Nereden çıkmış Barış Alper Yılmaz?
0: Geliştirdi diyor yani.
1: Nereye gelişmiş mesela? Ne mesela? Gelişmiş. Nereye gelişmiş? Canını okuduk çocuğun şeyde.
0: Milli takımda.
1: Nasıl gelişmiş yani? Kim istemiş? Mesela Barış Alper Yılmaz'ı kim istemiş abi? Kim istemiş ya? Bildiğim bir tane kulüp söyleyeyim mi? Menajerinden biri. İtalya'da hani. Bologna.
0: Ne on bir de?
1: Ya orayı söylemesi ayıp yani. Hani onu hani oraları falan eğer söylüyorsanız orada bir problem var. Onun gelişmekle bir alakası yok. Yunus diyorsun. Bak Yunus diyorsun. Yat kalk dua et. Montella'ya denk geldi Adana Demirspor'da. Geri geldi bak en zirve zamanı geri döndü Yunus. Ligin en önemli oyuncusuydu Adana Demirspor'da. Okan Buruk'un ilk geldiği sene geri geldi. Okan Buruk'la oynayamadı. Devre arası Leicester City'ye kiralandı. Hatırlıyorsun değil mi? Bak Leicester'a kiralandı. Oynayamadı Okan Buruk'la. Şanslı geri geldi. Bak şanslı o 5 tane yenilen Beşiktaş maçından sonra Galatasaray'da hatırla. Zaha gitti. Ziyech gitti. Kerem gitti. Hatırla olaylı maçtan sonra. Beşlik maçtan sonra. Orada şans buldu Yunus. Yoksa sen Yunus'u nereye geliştirdin Yunus'u? Geliştirmemek için elinden gelen her şeyi yaptın.
0: Bir yani. De Ndombele krizi vardı. Marcao demiş bak mesela. Bu olabilir. Marcao. Sevilla'ya gitti ya stoper. Sakatlandı sonra hemen. Chavez'den gelmişti. 14'e sattı Galatasaray. 14 mi 12 mi ne? Onu belki sayabilirsin bak Boye ile beraber. Hiç aklıma unutmuştum. Olmaz mı? Brezilya.
1: Olabilir yani hani ya.
0: Yani Kerem'le bir dalaşması vardı
1: aslında. Biliyorum çok iyi hatırlıyorum ya. Ya ona bakarsan Kerem de Benfica'ya gitti yani o da. On serviste gitti.
0: Sen
1: ama
0: demek istediğin
1: planla bir şey yapamıyorsun ondan bahsediyorum ben yani. Sen Kerem'i planla göndermedin ki kavga çıktı, kaos çıktı, menajerlik ilişkileri iyiydi, aldı götürdü. Yok yani planla hiçbir şey halletmemişsin yani. Ben ayrıca şeyi söylemiştim. Son 4 senede hani Okan Hoca ile beraber gelişen oyunculardan bahsetmiştim. Geriye döndüğüne tabii ki çıkacak yani. Hani hiç sıfırda olma şansı yok.
0: Fenerbahçe John Duran'ı bir yıllığına 25 milyon dolara oynattı. Galatasaray 5 milyon dolara yıllık oynatıyorsa bu işte ya büyük beceriksizlik var ya da gerçekten oynayacaksa bu paralara neden Fenerbahçe'de oynamadı? Bir John Duran'a verilen bir yıllık para ile Türkiye'nin her köşesine ciddi altyapı tesisleri kurulur. İyi hocalarla bir fabrikayı dönüşebilirdik demiş.
1: Ya şahane bir tespit ya.
0: Gürcan
1: neler
0: Ercan.
1: Neler yapar. Ya aynen öyle ya. Yani ya bir tanesine de ki ya buna vermiyorum ya. Gerekirse bir tane de eksik kalsın Genduzi ya da Kante. Bir tanesi eksik kalsın ya. O parayla şahane işler yaparsın ama öyle bir dertleri yok ki.
0: Okan Buruk eşitleri biçer döver demiş. Zafer yazmış. Ozan Kabağ söylemişler. Böyle bir yorum gelmiş. İbrahim buyur.
1: Pardon şu şey şopman altları sen rahatsız etmiyor mu seni ya bu
0: İsmail Hoca'nın mı?
1: Abi bu Fenerbahçe'nin kim yapmış bu yani bu paçaları kimin aklına gelmiş böyle sarı yapmak? Sarı da bir acayip bir renk.
0: Ben onları çorap zannettim biliyor musun?
1: O bu kadar yani gözü rahatsız eder mi bir görüntü ya? Kim bunu onaylamış, ikna etmiş? Şu güzelime şopmanı ne hale getirmişler ya?
0: Bir de İsmail Hoca yani geçenlerde bir topuk yaylısından fotoğrafı çıktı. Bere falan takmış. Evet tamam Bolu şeyi falan Düzce üstü falan.
1: O kadar
0: falan.
1: Değil tabii.
0: Soğuk da yani. Hani.
1: O kadar değil ya. Yani serin soğuk değil.
0: Serin tabii.
1: Oraya bu mevsimde gittim yani tamam da. merkeze göre daha serin oluyordu ama.
0: Belki güvenlik önlemi almıştır hastalanmamak için.
1: Olabilir. Bizim belki Emre de hastadır, üşüyordur yani.
0: Bizim Emre abi de öyleydi mesela. Çok hafif bir klim olsun, doğru. Bere, mont, kaban, evet. Ne varsa giyerdi mesela.
1: Onunla yayın yaptığımızda da bulunduğun ortamda klima...
0: Yaptın değil mi sen de?
1: Evet, klima.
0: O bir de televizyonda çok kötü.
1: Allah'tan biz kışın yaptık da yani öyle bir ihtiyacımız olmadı.
0: İyi var, iyi var, süper. Nereden çıktı Barış, kim keşfetti demiş.
1: Barış Ankara altı... Demir, Ankara Demir'den Keçiören Gücü, Keçiören Gücü'nden Galatasaray. Sen Barış'ı isterken zaten Barış'ı Beşiktaş da istiyordu. Yani bir yerlerden biri bulmadı zaten, herkes talip tipi Barış'a ya.
0: Şu olayı da konuşalım seninle abi. Aziz Yıldırım geldikten hemen sonra işte federasyona fikstürle ilgili uyarıda bulundu. İşte Beşiktaş da bir tık kızdı. İşte Galatasaray Avrupa'dan döndüğünde hep içeride oynadı. Böyle oldu. Bir fikstür uyarısında bulundu.
1: Ya Galatasaray mesela bu konuda ne yapabilir ya? Şeye dokunmadılar geçen sene ya. Ya tamam.
0: 14 mü 13 mü ne Galatasaray'daydı, hiç bıraktılar.
1: Elleme ya, ne yapsınlar ya? Ya bir de böyle bir, ya gerçekten bak Cihan, yani aklımın mantığımın almadığı yerde dolanıp dolanıp, bir de
0: Galatasaray dokunmasa da yapar diyorlar.
1: Ya işte, ne yapıyor Galatasaray? Ya velev ki içeride oynuyor. Ne oluyor? Dışarıda dediğinde Kocaeli'ne gidiyor. Ne olur, zaten İstanbul Ligi oldu. Neredeyse bir Marmara oldu, her tarafta Süper Lig takımları var. Arkadaş, çok enteresan bir durum değil mi ya? Birinden biri oraya gidecekken niye bu kadar takılıyorlar ya? Bir de artık bilimsel olarak söylüyor zaten sana bir futbolcunun fiziksel olarak yenilemeyle ilgili süreci. Var, zaman var, yeniliyor. O yüzden 30 tane adamı bir araya getiriyorsun ya. Yani. Biri dinlenecek, biri oynayacak. Yani bütün sorun buymuş gibi anlatıyor. Yani her tarafı darmadağın olmuş kendi yapısının. Beşiktaş içinde geçerli, Fenerbahçe içinde. Hiçbirini görmek istemiyor. Ya şu Fenerbahçeliler şu listeyi görsünler. Bak listeyi, adını okuduklarında bu burada oynadı mı diyecekleri adamlar hala Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu. Ya bu nasıl bir planlama? Siz bunu nasıl yaptınız? Nasıl bu oyunculara bu parayı verdiniz? Demesi gerekenler diyor ki fikstürü uyarıyorum diyor. Ya adam dokunmamış topa, yine uyarıyorum diyor. Ya böyle bir gücü varsa bu Galatasaray'ın, bak bu Galatasaray'ın topa dokunmadan bütün her şeyi organize edecek gücü varsa zaten sizin yapacağınız bir şey yok. Bu kadar da para harcamayın, Galatasaray yine şampiyon olacak. Paranız cebinizde kalsın o zaman. Ben anlamıyorum yani abi.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. John Duran belki de sanki Fenerbahçe'den intikam almak gibi bir kanıya da varmış olabilir diyor.
1: Tamam, tahmin ediyorum, düşünce ama tamamen o yani.
0: Bugün sesle ilgili çok mesaj, çok mu yakınız acaba?
1: Yok. Allah Allah.
0: O mikrofonu mu değiştirdiler acaba? Biraz oraya ben, oraya ben bir elektro voice takayım, daha güzelini takayım. Aldım o uyarıları arkadaşlar. Teknikçi arkadaşımız yine bir şeyler yapmış olabilir. Barış Alper ve Kerem nereden geldi? Onları alıp oynatan Galatasaray değil mi? Yine söylüyorum. Gençleri 3 büyükler içinde en fazla oynatıp katkı alan takım Galatasaray'dır. Tarihi boyunca Okan Buruk'u bilmem demiş. Zaten ama sen Okan Buruk'tan bahsediyorsun galiba.
1: Okan Hoca'dan bahsediyorum ya. Okan Hoca'dan bahsediyorum. Zaten örnekleri verdim ama bu tek başına seninle alakalı bir durum değil. Yani sen Kerem'le ilgili de Barış Alper'le ilgili de kimsenin görmediği biri değil, herkesin gördüğü, herkesin talip olduğu, senin daha fazla para verdiğin ya da artık neyle ikna ettiysen ikna edip getirdiğin oyuncular. Benim anlatmak istediğim kendi bünyesinden Galatasaray'ın ben 96-2000 sürecinde kendi akademisinden çıkan işte Bülent Korkmazları, Okan Burukları, Emre Belözoğulları, ki Zeytinburnu'ndan geldi ama çok küçük yaşta geldi Galatasaray'ın altyapı akademisine. Ben bunları yok demiyorum yani. Ama yakın tarihte tamamen ortadan kaldırıldı bunlar. Hatta bak altyapıyı da yok sayıyorsun yani.
0: Abi biraz da Beşiktaş konuşun demiş. Lütfen diyor. Menajer gazıyla Ersin ben gidiyorum dedi. Sonra teklif alamadı. Birinci kaleci olursam imza atarım demiş.
1: Ya bunlar doğru mu mesela? Ben merak ediyorum. Oyuncular böyle diyor mu birinci kaleci? Yani ben hiç duymadım böyle bir şey de.
0: Menajer aracılığıyla yani oynatırsanız kalırım dedirtiyor
1: olabilirler.
0: Ben mesela
1: menajer olsam, bana bir oyuncu dese ki kulübe gitti ki abi işte hani birinci kaleci, ben
0: kendi söylemem,
1: utanırım
0: ya. Söyleyemez kendi.
1: Ben de utanırım. Yani menajer de söylememesi, kimse söylemesin böyle bir şeyi.
0: İşte sonra oyuncuya gelip dediklerinde ben o menajere öyle bir şey demedim der bence yani.
1: Abi menajere yani, söyletip. Tamam, menajer böyle bir şey söylüyorsa idareci olarak onu da kov tesisten yani. Çok ayıp bir şey ya. Ne demek oynama garantisi ya? Kim kime böyle bir garanti verebilir ya? Mesela bu iş performans işi ya yani.
0: Dursun Özbek canlı yayında kızmıştı. Icardi oynama garantisi istedi sorusuna kızmıştı.
1: Çok ayıp bir şey.
0: Kimse
1: ya
0: Galatasaray'da
1: yani
0: oynama garantisi isteyemez.
1: Ya kimse hiçbir yerde vermez.
0: Bence Beşiktaş'ta da diyemez onu
1: hiçbir
0: yani.
1: Hiçbir kulüpte

0: diyemezsin.
1: Fenerbahçe'de de diyemezler, diyemez.
0: Ya Keçiören Gücü'nde de diyemezsin abi. Diyemezsin ya, böyle bir ya performans, yani işin özü performans ya. Aldım o garantiyi, vermiyorum performans. Ne olacak abi şimdi yani? Ya da senin bölgende bir tane daha oyuncu var ya. Ne olacak o yani? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir saçmalık yani?
1: Ses çok iyi. Çok seksi demiş. Ali'nin fiksür şikesi yapıyorlar, hala anlamıyorum diyorsunuz. Bu kadar gücü var. Onun için 4 senedir şampiyon oldu.
0: Hangi takımlı arkadaş? Lütfen yazar mı?
1: Bilmiyorum. Emre yazmış. Yukarılara çıkayım, anlarım. Mustafa Denizli içimizdeki İrlandalılar dedirten bu medya demiş. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe geçmişine bak, adam hep başarılı zaten.
0: Nereye başarılı İsmail Kartal ya?
1: Fenerbahçeli.
0: Sen nereli yani, İsmail Kartal nasıl başarılı diyorsun ya? Bana lütfen söyle, dünyanın neresinde 4 defa yani 3 defa gelip 4. defa yapamamış birine bir daha yapama diye şey mi verilir ya? Fenerbahçeli mi o arkadaşımız? Eğer Fenerbahçeli olarak sen oraya Fenerbahçe idarecilerine, bu Galatasaray her şeyi yapacak güçte, ne olur tek kuruş harcamayın, altyapıdan oyuncularla çıkın diyor musun? Transfer talep ediyorsun, sen de kendinle çelişiyorsun, sen ve senin gibi kalabalık. Ya madem böyle bir güç var, niye bu kadar para harcıyorsunuz yani? Bırakın, o oluyormuş zaten, her şeyi yapıyormuş yani, dokunmadan da fiksürü. Bir de bunları niye talep ediyorsun o zaman yani? Transfer.
1: Serdal
0: ne oluyor? Özür dilerim sen. Ne oluyor? Tamam hadi Galatasaray bunu yaptı. Ne oldu sen? İçeride oynadın, şey yendin mi Kasımpaşa'yı içeride? Hadi senin dediğin gibi oldu. Hadi tamam, senin dediğini yaptık. İçeride oynattık seni Kasımpaşa'yla. Yenemedin Kasımpaşa'yı. Ne oldu şimdi senin o içeri fikstürün? Bu nasıl bir planlama ya? Nasıl bir düşünce, ben inanamıyorum yani.
1: Evet yani Galatasaray kura çekmedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş temsilcileri çekmişti. Yani o toplardan sonra da kalan kura topunu kabul ettiği bilindiği halde. Yani hiç dokunmadı ama böyle bir düşünce var. Bilemiyorum yani. Bir şekilde Galatasaray oyunu ayarlıyor diyorlar.
0: Düşünce sağlıksız zaten. Şimdi orayı düzeltmediğin için zaten hala var geldi ve Türkiye'de benzer sorunlar yaşanıyor. Çünkü o ikna olmuş. Çizginin yanlış çizildiğine ikna etmiş kendisini. Ya bunu bir de Burak Yılmaz söyledi yani. Bir teknik direktör böyle bir ifade kullanırsa sen ne bekliyorsun dışarıdaki insandan yani?
1: Devam edelim hızlıca. Ben Fenerbahçeliyim. İbrahim Bey hep doğruları konuşuyor. Seviliyor. İyi yayınlar demiş Orhan Beyaz. İbrahim abiye sorar mısın? Aspor hafta sonu maç yayınlarından sonra programlarda görebilecek miyiz kendisi?
0: Bilmiyorum. Daha yeni başladım.
1: Bakacağız.
0: Yarın akşam, yarın 11 ile gece 2 yayında olacağım. Öyle adım adım gidiyoruz. Ligler başladığında ne olur bilmiyorum tabii.
1: İsmail Kartal başarılı diyen arkadaşa bir süzgeçten geçirir misin abi?
0: Süzgeçten.
1: Galatasaray 5000 kilometre öteden gelip deplasmanda maç yaptığında puan kaybedecek mi, kaybetmeyecek mi? Ya bunun açıklamasını yapabilir misiniz demiş.
0: Kaybetmedi ya, onu da yaptın, olmadı. Kaç maç kazandı Galatasaray bir ara? İnanılmaz bir istatistik yakalamadı mı? İçeri dışarı fark etmiyor ki. Sen içeride kaybettin ya, ben anlamıyorum yani. Mesela sen Alanya'ya içeride kaybettin. Sen Kasımpaşa'ya içeride kaybettin. Sen yine 90'da kime gol yediler kendi sahalarında Fenerbahçe? Yine benzer bir gol yedi. Attı yedi peşinden. Bir Kasımpaşa.
1: Konya mıydı?
0: Yok, bir takımdan daha hemen peşinden gol yedi geçen sene.
1: Rize.
0: Rize. Şimdi arkadaş bak, ikisini de içeride yemişsin ya. Sen bence onu konuş yani. Konunun onunla alakalı olmadığını anlarsın oradan bakarsan zaten. Ama sen bir problem arıyorsun. Çünkü seni bir kalabalık ikna etti. Senin teknik direktörün bak daha göreve başlamadan çaldığını diyor. Çaldılar diyor yani. Mesela ona de ki ya sen çalındığını düşündüğün bir organizasyona bir daha niye geliyorsun? Çünkü bir daha çalınabilir o zaman yani. Sen demek ki bunu yine idare edemeyeceksin ya. Sen gelme o zaman buraya yani. Bırak çalınmadığını söyleyenler, yarışmak isteyenler burada olsun.
1: Evet ya, İsmail hocam mesela şeyi de geçen de basın toplantısında bizleri uyardı işte ve eski futbolcuları uyardı.
0: İnanılmaz.
1: Geçmişe takılıp kalmayın dedi ama ilk evet 99 puandan bahsetti mesela.
0: Ya mesela bir yorumu daha var, okudum, doğru mu bilmiyorum. Fenerbahçeli yorumculardan destek bekliyoruz gibi bir şey söyledi.
1: Evet, söyledi.
0: Arkadaşlarımızdan ya, böyle tabii, şey olur mu? Öyle söyledi. Ya sen şimdi düşünebiliyor musun Cihan? Yani bir gazeteci düşünceni
1: Eleştirmeyin diyor bize. Çok sert dilde yani, eleştirmeyin.
0: En hafif ifadeyi bulmaya çalışıyorum ya yani. Olur mu öyle şey ya? Eksik bir şey varsa söyleyeceksin. Ne demek bizim yanımızda olun bizi de. Şimdiden sen o tarafı manipüle etmeye çalışıyorsun düşüncede yani. Eleştirme diyorsun. Niye eleştirmesin eksik bir şey varsa? Senin arkadaşın da seni eleştirebilir ya. Bunda bir anormallik yok ki.
1: Abi gözünü seveyim süzgeç lafından vazgeçme. Ben seni öyle tanıdım. İnsanlar bunu söylüyor diye daha az söylediğini fark ettim.
0: Evet, evet biraz
1: bence var, bence bunu kullan demiş.
0: Arttıracağız. Arttıracağız onu tekrar. Arttıracağız. Geri döneceğiz yani.
1: Süzgeç metal mi plastik mi diye de eklemiş ya. İstanbul'dan Serdar ben yazmış. İsmail Kartal 99 puan toplamıştı. Sizce başarı kriteri nedir?
0: Ya ben orayla hiç ilgilenmem de siz dediğiniz için başarı nedir biliyor musun? Sürdürülebilir oyun, gelişen oyuncular. Ya yapamamış yani sen şimdi orada şampiyonluktan bahsediyorsun değil mi? Ki kendi zaten söylüyor çaldılar diyor, o da başarıyı şampiyonluk olarak yorumlamış yani. Neyi fayda? Ben gerçekten aklım almıyor yani.
1: Bu bahis durumları ne oldu? Dünya Kupası sonrası operasyon başlayacaktı. Bir bilgi var mı? Selamlar, sevgiler demiş. Operasyon mu yapacak, prim mi verecek başkan? Bu bahis olaylarının öne açılması lazım. Uluslar Ligi'ni bekliyor falan değil. Ne bileyim herhalde onu bekliyor yani. 26 Eylül.
0: Bizim böyle bir bilgimiz olsa burada durmayız. Federasyonda oluruz.
1: Onu şu an kimse bilmiyor emin ol. Bilmiyorum arkadaşlar, bilmiyorum yani. O kadar da değil yani. Aspor'un maaşlarını sormuşlar. Yelisof Fenerbahçe'de kart şikesi yapıyor o zaman. Ligde Avrupa'da kart cetveline bakar mısınız? Ben de böyle mi söyleyeyim? Asla söylemem tabii ama bu mesajlar tam onu okumayayım. Ya yani şey diyor bu mesajlar biraz diyor saçma mesajlar.
0: Ya, aynı fikirdeyim ya.
1: Dostumuz böyle bir şey yazmış. Çevremdeki Galatasaraylıların bir tanesi bile isteriz demiyor. Kimi? Ha, John Duran için. Huzursuzluk çıkarma sorunu var.
0: Yani yüksek ihtimal.
1: Partilerde fink atıyor demiş.
0: Tamam.
1: Forvetsiz çıksınlar, John Duran'ı almasınlar diyor.
0: Ne oldu Kutucu'yu da alırken neler diyordun hatırla yani. Değil mi Eyüp'ten alırken?
1: Ceza sahası dışından şutları
0: ya. Neler dedi Galatasaray'a? Kavga ettiler ya o ara hatırla, Fener'den aldık falan böyle. Bak, adını bile duymak istemiyorsun, bırak oynatmayı yani.
1: O transferde çok komik şeyler oldu ya. Küsurat falan vardı, 6.9 evet. Falan. İbrahim Atipoğlu vardı galiba o dönem. O açıklamıştı. Eşleştiği takımın en iyi topçusu Türk ve sol kanat oyuncusu. Beşiktaş bu oyuncuyu alsa hem kanadını güçlendirir hem de rakibi zayıflarsa mantıklı gelmez mi demiş İbrahim hocama. Aralı mı diyorsun? Aral Şimşir. Ama o gitti galiba Lille ya. Transfer olacak. Ha. Şey diyor Avrupa'da Midland'la eşleşti ya. Hı-hı. Ondan bahsetmiş.
0: Ya Beşiktaş'ın ben yani planlamasını bugüne kadar yani başlangıç açısından sağlıklı buluyorum. Çünkü başkanın o işin profesyoneline teslim olması, Önder Hoca deneyimleri olan bir insan. Daha önce de en azından burayı sağlıklı bir şekilde sürdürmüş. Teknik direktöre teslim olmaları, onun belirlediği planlamada. Tabii bundan sonraki süreç tamamen onların planlamasına sadık kalmasıyla alakalı bir durum. Yani onlarda da benzer sorunlar var. Bir önceki teknik direktörlerin, kulüp başkanların kulübe kazandırdığı oyunculardan sağlıklı bir şekilde vedalaşmak zorundalar. Çok zor.
1: Evet, yani Aral Şimşir'de bayağı bir konuşulmuştu. Vistonova'dan elendikten sonra bu oyuncuyu neden almadığı ile alakalı olarak yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz. Biz tabii 14-15 saatleri arasında tekrar burada olacağız. O yüzden böyle bir 5-6 dakika erken çıkabiliriz evet. Nefeslenme adına.
0: Sen de bir dinlen.
1: Ne demiş? Bolu'dan Vedat. Yahu Cihan Hocam. Daha anlayamadım mı? İbrahim Yavuz bir şeye hayır dediği zaman hangi oyuncuya örnek verirseniz yine hayır diyecek demiş. Hangi şey için mi söylüyor acaba?
0: Altyapıdan
1: çıkan oyuncular için ha. Yok sorduğu için ya. Hani aklıma gelenleri söyledim ben.
0: Ya niye hayır diyeyim, eğer olumlu bir şey varsa niye itiraz edeyim ya? Şimdi sen bana ayrıca 100 tane olumsuz var, bir tane olumlu var. 100 taneyi görme diyorsun, bir taneyi gör diyorsun. Öyle mi yani? Sen bir taneye bak, ben o 100 taneden yorumluyorum yani.
1: Cihan maaş işlerine saçma dedin. Kayıt 1,5 milyon euro alıyor. İsmail Hoca 1 milyon euro alıyor. Siz söyleyince bir şey yok. Biz sorunca bize laf sok demiş. Yok canım.
0: Bizim o, öyle bir maaşımız olmadığı için söyleyeyim yani. Olsa söyler.
1: Ben 1,5 milyon euroyu alayım. Bir daha beni göremezsin. Öyle söyleyeyim sana yani. Hadi bu sınırlarda bile görmeme ihtimalim var. Vlahovic Beşiktaş'a gelecek mi?
0: Konuşuyor. Gelirse bence çok sakatlık sorunu yaşamazsa çok iş yapacağını düşünüyorum.
1: Trossard geldi ama galiba.
0: O geldi. O da çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ta bak işler çok sağlıklı gidiyor. Çok merak ediyorum ama ondan sonraki süreçte ne kadar müsaade edecekler teknik direktöre?
1: İtalyano'ya mı?
0: İtalyano'ya.
1: Çok havalı ismi yok mu? Vincenzo İtalyano.
0: İsim çok şahane. İtalyanların öyle bir durumu var.
1: Ben
0: zaten
1: şey söyledim hemen, yanlış anladılar. Tabii biraz böyle hassasız ya bu konularda. Ya dedim çok güzel bir İtalyan yemeği gibi dedim böyle yani. Makarna ismi gibi. Ya işte sen bizim hocaya makarna mı dedin? Ya öyle bir şey demedim yani. Tam böyle İtalya havası var yani. Vincenzo İtalyano. Ne bir aklıma gelmişti. Duran Emmi oynarsa kazanır. Oynamazsa kendi bilir. Potansiyel var. Şampiyonluk yüzdesi artar.
0: Ya evet. Oluyor mu kendi bilir? Hani 4 milyon euro diyorsun yani. Ne diyelim, para değil mi diyelim 4 milyon euroya?
1: Agop Tekin yazmış. Fenerbahçe taraftarıyım. İbrahim Bey'e de çok selamlar.
0: Selamlar.
1: Başarı dediğin kriter şampiyonluk ve kupalardır. Kimse kusura bakmasın. İsmail Kartal 99 puan topladı da ne oldu? Sonuç 0. Çünkü rakibin senden daha fazla puan topladı. Zaten Fenerbahçe'deki en büyük garabet dönüp dolaşıp aynı isimlerle yola devam etmek. Bu kısır döngüden çıkmadığı sürece maalesef başarı gelmez. Ben bu sene de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına pek inanamıyorum. İstemesem de.
0: Yani şimdi baktığımızda bu kadar içinde olumsuzlukları barındıran teknik, idari, planlama, nasıl diyelim biz Fenerbahçe alır götürür yani. Diğerleri çok fazla problem yaşaması lazım.
1: Ve son sorum olsun. Dünya Kupası'ndaki en beğendiğin takımı sormuşlar. Sen Fas'çıydın galiba değil mi?
0: Yani ben Fas'ı şeyden dolayı da çok beğeniyorum. Hani bir önceki Dünya Kupası'ndan yakaladıkları o güçlü oyunu, tabii oyunu ve çok genç jenerasyon çok önemli. Ama sürdürülebilir hale getirmeleri önemli. Çünkü biz biliyorsun, yani bizim gibi ülkeler orada çok fazla katılmayan, onu sürdürülebilir hale getirmeyle ilgili sorun yaşıyoruz. Oyun çok fazla dalgalanıyor. Yani burada net bir şekilde onu görebiliyoruz. O yüzden Fas'ı bir ayırabilirim orada yani.
1: Evet, biz kimi tutacağız? Türkiye gitti, benim Japonya'da gitti.
0: Bosna şu an en yakın şey.
1: Bosna'yı evet destekliyorum da. O da elinirse.
0: O da yüksek ihtimal sorun yaşar gibi.
1: Döneceğiz yine Arjantin'e.
0: Hemen Arjantin'e sarılacağım. Messi'ye sarılacağım.
1: Yapacak bir şey yok. Böyle sürpriz yapmalarına bayılıyorum takımlarım. Umarım. Yani tabii ev sahibi ekibi yenmek biraz zor iş. Bosna'da gece 3'te karşılaşma. İzlemeye çalışacağım ben de. İbrahim abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
0: Çok sağ ol canım.
1: Seni sosyal medyadan takip edebilirler.
0: Tabii.
1: İbrahim Yavuz yazdıklarında. Twitter'da çok aktif misin bilmiyorum ama.
0: Twitter'da aslında aktifim ama.
1: İbrahim Alt-Yavuz değil mi orada?
0: Yani evet, orada bir şeyi halledemiyorum Cihan. Yani
1: isim İsim olayı.
0: İbrahim Alt-Yavuz 3 tane Z ile. Orada biraz evet o sorunu yaşıyorum ama halletmem lazım bunu yani. Şu sosyal medya işini.
1: Peki. Sağ ol
0: çok
1: abi.
0: Teşekkür ederim. Çok
1: ağzına
0: sağ
1: sağlık. Ben çok keyif aldım. Umarım dostlar da keyif almıştır bu güzel sohbetten. Az sonra tekrar ben buradayım. İbrahim abi uğurluyoruz. Sen de Digi Futbol'a galiba.
0: Digi Futbol'da çok
1: sansürsüz bir, evet, ya Digi Futbol. Orada sen de canlı mı olacak?
0: Yok, hayır.
1: Kayıt çekip akşam paylaşacak.
0: Evet, evet. Peki.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın abi?
5: İyiyim, sen nasılsın?
4: İyiyim vallahi abi. Fenerbahçe'de gündem yoğun. Ondan önce, başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyelim ve başlayalım. Fenerbahçe bir para cezası geldi abi. 7 milyon euro. Bu para cezası sadece Ali Koç dönemini kapsıyor herhalde şu an için. 2025 yılını. Saadettin Saran dönemini kapsamıyor değil mi?
5: 1 Ocak 2025, 31 Aralık 2005 tarihleri arasında kapsıyor. Yani Ali Koç dönemini kapsayan ve limit aşımını limit aşımı nedeniyle yapılan harcamaların limiti aşması nedeniyle verilen bir ceza. Tabii sadece Sayın Ali Koç dönemini kapsıyor, Sayın Saadettin Saran dönemini kapsamıyor. Yine bu cezalarla ilgili işte 11, 12. ve 13. maddelerle ilgili verilen cezalar, işte 11, 12. 13. maddeler geçmedi. Bu nedenle Fenerbahçe ceza işte bu harcamalar limiti aştı. Bu nedenle ceza aldı yorumları da aslında kulüp tarafından bilgilendirmede, kulüp tarafından yapılan, kulüp tarafıyla görüştüğümüzde bu cezanın 11, 12, 13. maddelerle ilgili olmadığını, bu maddeler geçse dahi Fenerbahçe'nin burada harcama limitini aştığı için ceza alacağını dile getirdiler. Yani burada Fenerbahçe'nin bu cezalar ile ilgili zaten daha önce söyledik 7 milyon euro gibi bir ceza aldı. Ama burada mali disiplini, yani bu bir uyarı niteliğinde bir ceza değerlendirebiliriz. Çünkü burada mali disiplini sağlaması lazım. UEFA'nın tabii bundan sonraki süreçte gözü Fenerbahçe'nin üzerinde olacaktır. Bu mali disiplini sağlama konusunda mevcut yönetimin neler yapacağını denetleyecektir. Fenerbahçe işte %70 harcaması gerekirken, gelirlerin %70'ini harcaması gerekirken gelirlerin %84'ünü harcadı ve dolayısıyla bu limite uymadığı için de böyle bir para cezası ile karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Bu dediğim gibi Sayın Saadettin Sanan'ın devre arasında yaptığı transferleri kapsamıyor.
4: Peki Aziz Yıldırım'ın bu yaz döneminde yapacağı harcama limiti aşarsa ve Saadettin Saran da geçtiğimiz kış döneminde limiti aştı herhalde, değil mi? Yani ya buradan Aziz Yıldırım'ın yapacağı harcama aslında Saadettin Saran'ın kış transfer döneminde yaptığı harcamayı kurtarabilir mi?
5: Şöyle söyleyeyim, limiti Fenerbahçe'nin zaten kısıtlı bir limiti var. Bunu birçok yayında dile getirdik. Ama yani yönetim de buna göre hareket edecektir. Mutlaka limiti nasıl açabilirsin? Yani limiti artırma imkanın var. Yeni sponsorluk anlaşmaları imzalayarak limiti artırabilirsin. Futbolcu satışı, bonservisle futbolcu satışı yaparak limiti artırabilirsin. Yeni gelir kaynakları yaratarak limiti artırabilirsin. Artı Şampiyonlar Ligi'nde kalırsan Fenerbahçe'nin limiti otomatik zaten artıyor. Şimdi Fenerbahçe yönetimi de bununla ilgili limiti artırma yönünde ki bazı çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde birkaç sponsorluk anlaşmasıyla bu limiti belli bir noktaya getirecek Fenerbahçe. Tabii Sayın Saadettin Sanan dönemi devre arasında bir transfer operasyonu yapılmıştı. 4 oyuncu kadroya katılmıştı. Önemli bir bonservis geliri, bonservis de ödenmişti. Ama Şerif'in mesela bonservisi bu döneme sarktı. Kiralık, satın alma opsiyonu kiralık olarak kadroya dahil edilmişti. Yani 4 milyon euro kiralık bedeli ya da bir 22 milyon euro gibi bir bonservis bedeli vardı yanılmıyorsam. Şimdi bu bonservis bedeli, satın alma opsiyonu bu devreye geldi. Dolayısıyla bu sezonun limitine eklenecek bu Şerif'inki. Hı hı. Artı Genduzi'nin bonservis bedeli ödenmişti. Şimdi orada taksitler halinde, eğer taksiti bu döneme geliyorsa o taksit de bu limitten limit eklenecek. Ama Fenerbahçe yönetimi, mevcut yönetim bununla ilgili çalışmalar yapıyor ve UEFA'nın belirlediği limitler etrafında gelir gider dengesini dikkate alarak çalışmalarını sürdürecek. Transfer çalışmaları da bu doğrultuda yapılacak.
4: Yani gelecek dönemde Saadettin Saran döneminden de, kış transfer döneminden de bir ceza gelme ihtimali var mı?
5: Yok, yok. Bu zaten bir sonraki denetlemede şey yapılacak. Yani bu sezon içinde. Dolayısıyla herhangi bir ceza gelme ihtimali söz konusu değil şu aşamada. Ama limiti aşar, limiti aşarsa bu sefer yine aynı ceza. Yani belki bu sefer katlamalı gidiyor ceza. Yani daha fazla para cezası.
4: Aziz Yıldırım yönetimi aşarsa limiti, değil mi?
5: Tabii limiti aşarsa bu sıkıntı yaşanır. Ama diğer taraftan mutlaka Sayın Aziz Yıldırım yönetimi de bu konuda oldukça dikkatli davrandığını söyleyebilirim. Yani burada limitle ilgili, dediğim gibi az önce, limiti artırmak için belli kriterler var. O kriterleri sağlayarak limiti artıracaklardır.
4: Peki abi, çok fazla konuşuluyor. Aziz Yıldırım yönetiminde para yok. Daha doğrusu var mı yok mu? O konuşuluyor. Aziz para var mı? Veya yönetim para vermek mi istemiyor? Öyle bir
5: Hayır,
4: durum mu?
5: Hayır, şöyle söyleyeyim. Öyle bir durum yok. Aziz Yıldırım yönetiminde para var. Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldikten sonra mazbatayı alalı ne kadar oldu? 5-6 Haziran'da değil mi bizim? 6
4: Haziran'da seçim oldu.
5: 6 işte. Haziran'da seçim oldu.
4: Evet.
5: Şimdi yani neredeyse bir aylık bir süreç. Bu bir aylık süreç içerisinde Fenerbahçe yönetimi zaten 50 milyon euroluk bir ödeme yaptı. Yani geçmiş ödemeler, işte futbolcu taksitleri, bonservis taksitleri, futbolcu maaşları 50 milyon euro yakın bir ödeme yapıldı. Şimdi 15 Temmuz tarihine kadar 35 milyon euro bir ödeme daha yapılması gerekiyor ki Fenerbahçe zaten 15 Temmuz tarihine kadar UEFA'ya, 15 Temmuz'da UEFA'ya zaten Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için kadrosunu verecek. O maçın kadrosunu 15 Temmuz itibariyle verecek. Diğer taraftan da Fenerbahçe'nin 15 Temmuz tarihine kadar da UEFA'ya bir denk bütçe sunmak zorunda. Denk bütçeyi sunması için de Fenerbahçe'nin 35 milyon euro'lu bir kaynak gerekiyor. Fenerbahçe bu kaynağı da sağlayacak. Ama şunu belirtmekte fayda var. Fenerbahçe yönetimi de para var. Ama kafasına göre bu parayı sokamıyorsun. UEFA buna izin vermiyor. Yani şunu insanlar anlamasın. Fenerbahçe'nin limiti kısıtlı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maaşını kaç açıkladı? 118.3 milyon euro açıkladı. Fenerbahçe'nin şu anda 41 tane futbolcusu var ve bu futbolculara ödediği rakam 150 milyon euro civarında. Zaten sen eksidesin. Bu bir. İki, UEFA'nın Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde ifade etti. Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde UEFA'ya sorduklarına 60 milyon euro gibi bir limitlerin olduğunu dile getirdi. Ama bu süreçte bu limitin daha da az olduğu, 40 milyon euro seviyelerinde bir limitin olduğu ifade ediyor. Yani bonservis bedeli, hani o az önce dedik ya, şeyi aşmaman gerekiyor. Şimdi burada da bu limitten 22 milyon euro gibi bir şeyin şerifin gelen bonservis taksidi düşecek. Yani bonservis bedeli bu döneme sahip için o düşecek. Daha da azalıyor limitin. Şimdi Fenerbahçe yönetimi böyle sponsorluk anlaşması yapmadan veya futbolcu bonservis atışı yapmadan bu limiti kafana göre işte bir bağış yapayım ben kulübe, işte şu kadar para sokayım, bu limit bu şekilde artmıyor.
4: Peki bu transferler nasıl olacak abi? Yani konuşulan isimler büyük isimler, oralara da geleceğiz tabii, ama ya bu transferler nasıl yapılacak o zaman?
5: Abi limiti artıracaksın. Limiti de nasıl? Az önce söyledik. Şimdi birkaç tane sponsorluk anlaşma, ciddi sponsorluk anlaşmaları yapılacak Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde. Bununla ilgili limitin artması bekleniyor. Diğer taraftan bonservisiyle futbolcu satışı. Fenerbahçe'de 40 tane futbolcu var şu anda. 41 herhalde.
4: 39 mu öyle bir şey olmuş.
5: 2 tane işte Vedat Muriç, Amara Gülfü, evet, katarsan 41 oluyor. Şimdi bu oyunculardan işte kimler ayrılacak, işte söyleyelim. İşte Diego Carlos.
4: Oraya geliriz abi.
5: Ama şöyle söyleyeyim. Bu satış mesela 10-11 tane oyuncunu satmayı planlıyorsun. Ve bu oyuncuların satışından da ciddi bir bonservis gelir beklentisi var Fenerbahçe'nin. Yani bu oyuncuları eğer istediği noktada istediği satış bedeliyle satarsa, diyelim ki 70 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde etti. Bu sefer senin limitine bu artı olarak eklenecek. Yani belli bir miktarı bunun limitin artışına etkileyecek. Sponsorluk geliri, bir sponsorluk elde ediyorsun, bunun 1/3 diyebiliyorum. Belli bir bölümü limiti ekleniyor. O limite eklenecek. Şampiyonlar Ligi'nde kaldığın zaman limitin otomatikman zaten artacak. O yüzden Şampiyonlar Ligi geliri çok önemli. İşte Fenerbahçe'nin loca satışları ve kombine satışlarından elde edeceği gelirler, ek gelirler, bunlar da limiti artıran diğer etkenler. Yani gelir kaynağını artırdığın zaman limitin de artacak. Çünkü sana ne diyor UEFA? 100 lira gelirin varsa 70'ini harcayabilirsin. 70'ini tamamını da harcamadın. Yani 70'in civarında olması lazım ki sıkıntı yaşamazsın. Şimdi, ama sen bunu 80'ini harcarsan o zaman ceza alıyorsun işte.
4: Peki abi, şimdi bu sene kadro planlamasını Fenerbahçe'de Oğuz Çetin yapacak değil mi? Yani kadroda bir eksik olursa bundan sorumlu kişi geçen sene Devin Özek'ti mesela. Bu sene de Oğuz Çetin olacak.
5: Şöyle söyleyeyim. Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte uyumlu bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Ama teknik direktör belirlemeden önce zaten Fenerbahçe yönetimi Oğuz Çetin'le 2 aylık bir süreç içerisinde kadro planlaması yapılıyordu. Ve bu kadro planlaması da hangi mevkiler eksik, hangi mevkiler transfer yapılacağı zaten belirlenmişti. Stoper mevkii, forvet, sağ kanat, ön, duruma göre sol bek transferi de planlanıyordu. Yani bu mevkilere Fenerbahçe transfer yapmayı planlıyordu. Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de bunu dile getirmişti zaten. Hangi mevkilere transfer yapacağını. İsmail Kartal açıklandıktan sonra da İsmail Kartal da kendi ekibiyle beraber izlediği bazı oyuncuların ve bazı başka farklı mevkiler içinde isimler önerdi. Ama Topuk Yaylası kampında oyuncuların genel performansını da görmek istedi. O yüzden tüm oyuncuları, kiralıktan dönen tüm oyuncuları da Topuk Yaylası kampına dahil etti. Orada çünkü oyuncuların son durumunu görecek ve ona göre karar verecekti. Mesela sol bek transferi planlanıyordu aslında. Ama Archie Brown'u isteyen kulüpler de vardı. İşte Newcastle United'ın Premier League'den ciddi olarak isteyen kulüpler vardı. Archie Brown'da mesela yapılan laktak testlerinde en dayanıklı, fizik gücü en yüksek oyunculardan bir tanesi çıktı. Performansı da oldukça iyiydi. Dolayısıyla şu aşamada Archie Brown'un takımda kalma ihtimali oldukça yüksek. Yani orada sol bek transferi belki yapmayacak Fenerbahçe. Yani oyuncunun gidişi, eğer oyuncu iyi bir bonservis bedeli teklif edilir, oyuncu da gitmek ister, Fenerbahçe de bu teklifi değerlendirirse, o zaman sol beke bir transfer yapılacak. Ama şu aşamada Arşibran transferi yapılmayacak mesela. Yani hoca onun performansına oldukça memnun. Osterwold'e gidecekti. Yani çünkü gitmek istiyordu oyuncu.
4: Çok konuşuluyordu.
5: Roma'nın çok ciddi bir ilgisi vardı. Ama sohbet, basın mensuplarıyla yapılan sohbet toplantısında İsmail Kartal şunu söyledi. Osterwold'e bizimle kalacak. Şimdi Osterwold'in kaldığı bir senaryoda Fenerbahçe'nin bir stoper transferi daha yapar mı yabancı? Ben pek düşünmüyorum. Hani pek beklemiyorum bu konuda. Hani Osterwold'in ayrılığı durumunda Fenerbahçe bir transfer yapar. Aslında yönetim şunu yapıyor. Elimde zaten kalabalık bir kadro var. Benim önceliğim eksiğim neresi? Öncelikle eksiğim stoper tandemi ve işte forvet attı. Ama diğer oyuncuların da tam teklifler olmasına rağmen önce kendi kadromun eksiklerini tamamlayayım, sonra gelen teklifleri değerlendireyim. Yani oyuncuyu gönderip sonradan oyuncuya bakmayayım. Çünkü o oyuncunun eksikliğini, yerini doldurman gerekiyor. O yüzden sıkıntı yaşamamak adına şu anda mevcut kadroyla belki de şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe buna tepki gösterecekler insanlar ama Fenerbahçe'nin ilk Gornik'le oynayacağı maça Fenerbahçe belki yeni transfer olarak Vedat da sakatlandı. Belki tamamen eski kadroyla çıkacak. Yeni transfer olarak belki bir tane veya bir maksimum iki oyuncu olur.
4: Şimdi
5: Vedat'ın kadroda olma ihtimali de yok zaten sakatlığı nedeniyle. Ama diğer taraftan baktığımızda elindeki kadroyla çıkacak gibi gözüküyor. Burada da İsmail Kartal'ın da bazı oyuncular yeniden görmek istiyor. Yani bazı oyuncularına güveniyor. Çünkü onların daha önceki performanslarını biliyor.
4: Abi taraftar da birazcık şey diyor ya, işte 2 sene önce gelmiştin, evet eski 2 sene önce oynuyorlardı ama birazcık taraftar kadronun yenilenmesini istiyor. Mesela Osterwold'e geçen sene tam iyi diyebiliriz ama sıkıntı yaratıyor mesela stoperde.
5: Ama bak şöyle söyleyeyim, şimdi taraftar
4: çok kadro... da sıkıntı yarattı öyle bence ki sol bek oynaması da konuşuluyordu mesela. Sol bekle değerlendirmeyi düşünmüyor mu?
5: Şimdi Osterwold'e sol bek oynamak istemiyor. Onu net söyleyeyim sana.
4: Stoperde çok oynayamıyor.
5: Tedesco'ya sol bek oynamak istemediğini net bir şekilde söylemiş. Her ne kadar toplantılarında ben hoca nerede oynatırsa görev veririm diyor ama sol bek oynamak istemiyor. Mesela Asensio'da sağ kanat oynamak istemiyor. Asensio'da 10 numara benim mevkimdi. Ben 10 numarada rahat etmek istiyorum diyor. Osterwold'i zaten stoper mevkine çeken de İsmail Kartal'dı. Sol bek olarak transfer edildi.
4: Evet.
5: Hatta Osterwold'e 6 milyon euro bonservis bedeli, Sayın Ali Koç döneminde 6 milyon euro bonservis.
4: Aynen 7 milyon mu neydi?
5: 6 milyon euro geldi. Ondan sonra hatta şöyle diyorlardı onun için yorumda, çöp transfer.
4: Bu oyuncu sol beke 7 milyon mu
5: verilir mi falan diye. Şimdi bakıyorsun Osterwold'e ama ne yaptı oyuncu? Stopere evrildi. İsmail Kartal onu stopere çekti. Oradan iyi performans aldı ve önemli kulüplerden transfer teklifleri de alıyor şu anda. Oyuncu da stoperde kariyerine devam etmek istiyor. Şu anda sol bek oynamak istemiyor. Dolayısıyla sol bekte zaten Fenerbahçe'nin Arşi Brown var. Levent Mercan var. Dolayısıyla oraya bir de Osterwold'e çekme gibi bir düşünce olacağını düşünmüyorum.
4: Yani yeni sezonda yine Skriniar ve Jaden olacak.
5: Ben Osterwold'den halen ayrılma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ha, hoca kalacak dese de ilerleyen süreçte gelen teklifler. Çünkü bu süreci Şampiyonlar Ligi öneleme maçına kadar Fenerbahçe elindeki kadroyu maksimum verimle kullanmak istiyor. Zaten elinde kalabalık bir kadro var. Ama transferler Şampiyonlar Ligi öneleme maçından sonra belki daha da hızlanacak. Aslında ilk planlama da bu şekildeydi. Şimdi Sayın Aykut Kocaman'la biliyorsun neredeyse son 24 saate kadar tüm kadro planlaması Aykut Kocaman'la ve yardımcılığıyla beraber yürütülüyordu. Hep ilk planlamada şu şekilde. Biz Şampiyonlar Ligi önleme maçına kadar elimizde kalabalık bir kadro var. Bu kadro ile beraber bu kadrodaki oyuncuları değerlendirip belki oraya 1-2 takviye de o maça çıkıp ardından da Şampiyonlar Ligi playoff maçına kadar da bütün eksikleri tamamlamak. Zaten Dünya Şampiyonası sona ermiş olacak. Dünya Şampiyonası sonrasında daha da hareketlenmiş olacaktı transfer süreci.
4: İrfan Can Kahveci hakkında ne düşünüyor hoca?
5: Hoca İrfan Can Kahveci takımda kalacak dedi. Ondan yararlanmayı düşünüyor. Yani çünkü hocaya inanıyor, güveniyor.
4: İlk 11 mi olur?
5: Vallahi ilk 11 mi olur? Onu bekleyip görmek lazım. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Çok tepki alıyor da hatırlarsan Jesus dönemiydi yanılmıyorsam. İrfan Can Kahveci
4: eleştiriyordu.
5: Sezon başı kampında Dinamo Kiev maçı vardı. Ben hiç unutmuyorum. O zaman yine radyoda yayındaydım. O maçta yani çok da kötü oynamamıştı ama yine de bir tweet atmıştı. Bir tribün grubunun liderlerinden bir tanesi. Bu takımdan gideceksin, bu takımda yerin yok senin şeklinde bir tweet atmıştı. Taraftarın tepki gösterdiği zaman zaman protesto ettiği bir isimdi İrfan Can Kahveci. Takımdan gönder, o sezon mesela takımdan gönderilseydi kimse sesini çıkarmazdı. Herkese gitsin diyordu çünkü.
4: Evet.
5: Ama İsmail Kartal geldikten sonra ne yaptı? İrfan Can Kahveci'yi aldı. Ondan maksimum verim aldı. Çift rakamlı hem asist hem gol katkısı sağlamıştı İrfan Can Kahveci. O sezonda taraftarın sevgilisi haline geldi İrfan Can Kahveci. Şimdi hoca buna inanıyor, güveniyor, hocaya saygı duymak lazım. Hoca işte, çünkü oyuncunun performansını biliyor, neler yapabileceğini biliyor ve ondan nasıl yararlanacağını. Ben yararlanacağım diyorsa İsmail Kartal, ona saygı göstermek gerekiyor. Çünkü onu istiyor mesela İsmail.

0: Kartal'ın takımına gel, takımın başında olmasını istiyordunuz. Tamam, İsmail Kartal takımın başına geldi. 99 puan topladı, işte çok iyi futbol oynattı. Böyle söylüyordunuz. O zaman bırakın da hocanın kararlarına da saygı gösterin. Hoca hangi oyuncuyla devam etmek istiyorsa ona göre karar versin. Yani hocanın üzerinde baskı uygulamayın, baskı kurmayın o zaman. Hoca inandığı, güvendiği, neler yapabileceğini bildiği isimlerle devam etmek istiyor.
1: Biraz yeni yüz görmek istiyor.
0: Abi yeni yüz, yeni yüz. Bak yeni yüz görmek istiyor, yeni yüz görmek istiyor diye diye 40 tane futbolcu var Fenerbahçe'de. Yani bu işte Burak transfer hoyratlığı yüzünden. Senin elinde kadron var, ben onu istemiyorum, onu gönder, o bir oyuncuyu al. 40 tane oyuncum var, hepsini sil baştan yap. Fenerbahçe zaten son 8 senede, son 8 senede katarsan, neyse her sezon kadrosunu sil baştan yapıyordu.
1: Evet.
0: Yani ligi ikinci bitiriyor Fenerbahçe, onu gönder, sil baştan kadro oluştur. Jeko Tadic vardı bu takımda. Jeko Tadic'e bile neler yaptı ya Fenerbahçe taraftarı.
1: Mesela geçen sene olsaydı
0: adamlar Jeko, sosyal medyasını kapatmak zorunda kaldı. Hakaretlerden, küfürlerden nedeniyle. Ama şimdi ne diyorsun? O gittikten sonra diyorlar ki Jeko Tadic bu takımda olsaydı geçen sezon şampiyon olurdu. Tamam ama bunu bu noktaya getiren bu oyuncular son maça çıkmak istemedi ya. Çıkmak istemedi son maça. Neden çıkmak istemedi acaba? Onu hiç düşünüyor mu taraftar? Yani bu transfer hoyratlığı nereye kadar? Şimdi tamam taraftar haklı, onu gönder. Ama elinde 40 tane oyuncu var. Yani yönetimi de baskı altına alıyorlar. Yani bu Sayın Ali Koç döneminde de böyle. Onu istemiyoruz. 20 tane futbolcu var. Onu istemiyoruz. Ondan sonra da ne oluyor? Mecbur yönetimde taraftarı biraz o şeyini almak için transfer yapmak zorunda geliyor. Ve sonuçta 40 tane futbolcu var. Bak şimdi bu oyuncuları gönderemiyorsun. Gitmek istemiyor oyuncu.
1: Ya bu maaşlara gitmez zaten.
0: Abi niye gitsin abi? Niye gitsin yani? Şimdi Real Betis, Amrabat istiyor. Amrabat'ın 2 yıl daha sözleşmesi var. Fenerbahçe'den belki 4,5-5 milyon euro civarında ücret alıyor. Real Betis'in maksimum vereceği rakam 2 milyon euro net verir. Adam 2 yıllık sözleşmede alacağı rakam 10 milyon euro. Orada kazanacağı 4 milyon euro. 6 milyon euroluk farkı istiyor oyuncu bu sefer. Diyor ki benim bu zararımı karşıla, ben gideyim diyor.
1: Zor abi onların gitmesi. Ya şimdi o zaman şeye gelelim abi. Onlara geleceğiz giden oyuncular ama Vedat Muriç şimdi ilk eleme maçında olmayacak dedin. Hani ne zaman dönecek? Hani ne zaman oynar?
0: Vallahi
1: yaşı da biraz olduğu için hani acaba ya, lige mi yetişir diyorlar.
0: Şöyle söyleyeyim. Ya en az 3 hafta var bak. Yani minimum 3 hafta. Yani minimum 3 hafta. 3 hafta bu
1: çalışmalara başlaması bilecek için.
0: Tabii. Yani takımla birlikte çalışmalara başlaması. Şimdi takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara başlayacak. Sezon başı kampını kaçırıyorsun. Sezon başında kampını kaçırdıktan sonra da o oyuncunun toparlanma süreci tekrar, yani tekrar o eski performuna ulaşması da biraz zaman alacak. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda ilk maçta oynamayacak ama gibi gözüküyor. Yani playoff maçlarında yer alır. Ligede zaten herhangi bir sıkıntı olmadan devam eder. Ama bu oyuncunun şeyine de bağlı. Fizik yapısına da bağlı. Yani oyuncu kendisine çok dikkat eder, tedaviye çok daha hızlı bir cevap verir, daha erken sahalara dönebilir. Ama burada sağlık eti çok yani risk almayacaktır. Ve oyuncunun ya bu da aslında biraz Fenerbahçe'nin şanssızlığı ya. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, yani kadroda herhalde desen ki hangi oyuncu sakatlanmasın, dersin ki Vedat Muriç sakatlanması dersin. Yani sakatlanmayacak, hani sakatlanmaması gereken oyuncu sakatlandı Fenerbahçe'de. Bu Fenerbahçe'nin artık son yıllardaki klasiğidir. Yani bir dönemde mesela 5 tane stoper varsa 4'ü birden sakatlandığını hatırlıyorum ben mesela. Stopersiz kalmıştı Fenerbahçe. Ya 4 tane stoper aynı anda sakatlandı mı? Sakatlandı. Geçen sezon 2 tane sağ bek aynı anda sakatlandı mesela Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe böyle 2 sol bek aynı anda sakatlandı. Yani böyle enteresan Fenerbahçe'de olmadık şeyler oluyor. Veya rakiplerin mesela 2 stoperle sezonu tamamlarken Fenerbahçe 4 tane stoperi var. Yani 4 stoperin 3'ü birden sakatlanıyor. O mevkide stopere başka oyuncuyla yola devam etmek zorunda kalıyor.
1: Abi işte o da hani çalışmalardan dolayı mı, antrenmanlardan dolayı mı oluyor?
0: Ya şöyle söyleyeyim, bunu her zaman söyleyeyim. Bu mesela şimdi belki de şimdi Sayın İsmail Kartal teknik heyeti konusunda belki konuşacağız ama
1: konuşacağız
0: yani bu
1: abi.
0: bu konuda artık sezon başı kampı, sezon başı kampında zaten ilk 7 gün çok önemlidir. İlk, yani sakatlıklar genelde ilk 7 gün içerisinde yaşanıyor diyorlar. Yani çünkü orada tatilden dönüyor oyuncu. Bir anda yükleme yaptığın zaman sakatlık yaşama riskin oldukça yüksek. Dolayısıyla bunu çok iyi ayarlamaları, çok iyi yapmaları gerekiyordu. Sayın İsmail Kartal'ın döneminde de biliyorsun çok adale kas sakatlığı yaşanıyordu. Hatta bu tartışmalar o zaman 99 puan topladığı sezonda da sıklıkla dile getirilen bir süreçti.

0: Burada tabii hemen daha kampın o işte 10 gün olacak herhalde, Topuk Yaylası'na gideri yarın sona eriyor. O süreçte böyle Adale kas sakatlığının yaşanması ve hem Fenerbahçe'nin biraz şanssızlığı tabii teknik heyette bu konuda.
1: Abi yine gerekli. Aynı durum böyle yaşanırsa demek ki İsmail Kartal da hatalarından ders çıkarmıyor.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani. Belki orayı şey yapmak lazım, yani direkt tamamen teknik heyete bağlayamazsın. Orada 30 tane futbolcu gitti. Sadece Vedat Muriç sakatlandı.
1: Ama daha başındayız abi. İnşallah sakatlık olmaz.
0: Olmaz umarım. Yani ilk defa Ermen'de olumsuzluk.
1: Taraftarın en çok korktuğu şeylerden biri o. Özellikle mesela işte Gündüz'ye bir şey olursa, Şikrinyar, Asensio'ya.
0: Abi Şikrinyar'da mesela geçen sezondan kalan Şikrinyar'ın geçen sezondan kalan bir sakatlığı vardı. Kampın son günü, hatta şu anda dün mesela takımla birlikte çalışmalar başladı ama kontrollü olarak çalışmalara başladı. Yani daha takımda %100 takıma dahil olmadı. Mesela Şikrinyar'ı da takıma tam olarak dahil olması. Avustralya kampında olacak. Hazırlık maçlarında yavaş yavaş forma giyer. Ama şey maçında da %100 hazır hale gelir. İşte Asensio'da geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı bireysel program uyguluyordu. O da takıma dahil oldu. Ama o da kontrollü olarak çalışıyor. Onlar da Avustralya kampında. Artık hem Asensio hem Şikrinyar'dan %100 hazır hale gelmesini bekliyoruz. Tabii İsmail Kartal da o iki oyuncuyu da, çünkü o iki oyuncu Fenerbahçe'nin omurgasını oluşturan isimler. Dolayısıyla hücum birisi savunmada, birisi hücum hattında takımın vazgeçilmez iki ismi. Dolayısıyla o oyuncuların dönmesi de Fenerbahçe adına olumlu olacaktır.
1: Forvet'e geçelim abi.
0: Şöyle söyleyeyim, bir de şunu var. Şey yapıyorlar mesela, sakatlıkların böyle Adale sakatlığının yaşanmasının ardına artık biraz tempoyu İsmail Kartal topu gelsinde tempoyu biraz daha düşürdü. Oyuncular, hafif ağrı hisseden oyuncularla dinlendirme programı uygulayarak oyuncuların sakatlık riskinin önüne geçmeye çalışıyor. Biraz da bir Vedat Muriç sakatlığı biraz planları da alt üst etti. Ama bugün antrenmanda bazı futbolcular da antrenmana çıkmadı. Dinlendirme programı uyguladı ki bunun amacı da işte yorgunluk seviyesi üst düzey olan oyuncular veya işte fazla yükleme yapılan oyuncuların sakatlık olası sakatlığının önüne geçmek için bu çalışmalar yapıldı.
1: Peki abi, bir de Girassi'yi sorayım. Şimdi Vedat'ın sakatlığı sonrası taraftar dedi ki herhalde hemen bir forvet daha alacağız. Girassi'de son durum ne abi?
0: Girassi için görüşmeler devam ediyor. Herhangi bir yani oyuncuyla prensipte anlaştı ama Fenerbahçe'nin yönetiminin amacı oyuncu en uygun maliyetle kadroya katabilmek. Yani Borussia Dortmund 40 milyon euro istiyordu. 35 milyon euro seviyelerine kadar düştü. Ama Fenerbahçe özellikle aslında buradaki amaç şuydu. Vedat'la ilk maça çıkmak, daha sonra bu süreçte transfer çalışmaları, bonservis pazarlarını sürdürmek ve daha uygun maliyetle oyuncu kadroya katmak. Çünkü Borussia Dortmund Girassi'yi satacak. Yani artık bu belli.
1: Tok satıcıyı oynuyor ama biraz.
0: Yani Borussia Dortmund satacak. Borussia Dortmund Aslani'yi transfer etmek istiyor. Girassi'yi de satış listesinde. Fenerbahçe de bunu bildiği için oyuncuyu en uygun maliyetle kadroya katmak, kulüp kasasından en az paranın çıkması için çalışmaları yürütüyor. Yani burada pazarlıklar bu süreçte gidiyor ama tabii Vedat Muriç'in sakatlığı Fenerbahçe'nin bu transfer sürecini daha da hızlandırmasına neden olabilir. O süreçte yani biraz belki pazarlık noktalarından vazgeçip oyuncunun veya kulübün istediği rakama yanaşıp oyuncu transferini gerçekleştirebilir önümüzdeki günlerde.
1: Biraz mecbur kalacak gibi.
0: Ama bir şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'ın da şunu net şekilde söyleyelim. Yani İsmail Kartal'ın orada farklı profilde bir oyuncu istediğinde vurgulayalım. Yani orada şimdi pivotsu
1: Watkins ismi de var abi.
0: Tabii tabii.
1: Onu mu istiyor yoksa İsmail Kartal?
0: Tabii. İsmail Kartal'ın forvet için hareketli, kanat forvet rolüne uygun, çok yönlü, zaman zaman da Vedat Muriç ile birlikte oynatabileceği bir oyuncu istiyor.
1: Musa Sow istiyor yani.
0: Yani burada Musa Sow diyebilirsin.
1: Kayıt.
0: Burada kayıt gibi diyebilirsin.
1: Yedekten girmesin.
0: Ama şöyle söyleyeyim, yani burada bu profilde bir forvet transferi istiyor. Ve Watkins de bu isimlerden bir tanesi. İsmail Kartal'ın beğendiği bir isim. Yönetim kurulları verdiği raporda da Watkins transferinin gerçekleşmesini istiyor ama Watkins de Dünya Şampiyonası sonrası kararını vermek istiyor. Yani hemen bugün transfer olacak gibi bir durum söz konusu değil.
1: Onun da bonservisi yüksek.
0: Onun da bonservisi yine 30-40 milyon euro civarında. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin görüşmeleri devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Shomurodov ismi gündeme geldi yeniden. Başakşehir'de forma giyen bir isim. Bu da Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi ama bu üçüncü forvet olarak düşünülen bir isim.
1: Orada bonservis ne kadar istiyorlar?
0: Başakşehir hiç istemiyor.
1: Üçüncü forvet de yabancı olacak abi o
0: 15-20
1: zaman.
0: 15-20 milyon euro civarında bir rakam. Ama bu şey de yabancı kurallarından önce düşünülen bir şeydi. Şimdi onu artık 4 kurala devam ettiği için Fenerbahçe tabii burada da biraz aslında +4 kuralına baktığımız zaman Fenerbahçe burada avantaj.

0: Olduğunu düşünüyorum ben. Niye? Şerif var. Uyuyor. Nene var. Arşi Buram'da geçen sezon kadroya katıldıkları için Nene ve Arşi Buram bu kurala uyan
1: Evet.
0: isimler. Amara Diouf da bu sezon kadroya dahildi de o da uyuyor. Amara Diouf şu anda bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor biliyorsun. Daha henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Çünkü oyuncu geçen sezon bir çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. O yavaş yavaş takıma dahil olacak. Ondan beklentiler çok yüksek. Ama hemen acele edilmiyor. Genç bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Onu yavaş yavaş takıma dahil edecekler. Baktığınız zaman Nene'nin, Arşi Brown'un geçen sezonki gol ve asist katkısına baktığınız zaman bir tanesi sol bekte kulüp tarihinde en fazla skor katkısı sağlayan oyunculardan bir tanesi. Son yıllarda Fenerbahçe'ye gelen sol beklerden. Nene de son haftalarda sakatlığı nedeniyle operasyon biliyorsun o sezon sonunda fıtık operasyonu geçirmişti kasık fıtığından. O da bireysel olarak çalışmalar sürdürüyor. Topuk yaylasında kampta değil ama o Avusturya kampına dahil olacak. Nerede çift rakamlı hem gol hem asist katkısına ulaşmıştı. Şerif de 11 ilk maç şeyde de o da 3 gol 1 asistlik bir performans
1: Şerif
0: ortaya.
1: Kalır herhalde.
0: Şerif zaten kalacak. Şerif'in şey yok. Şerif kalacak. Şerif potansiyelli
1: üçüncü
0: bir oyuncu.
1: Forvet olarak Şerif evet, değerlendirilmez mi?
0: Değerlendirilir. Şerif kalacak. Potansiyelli bir oyuncu. Orada Şerif'i değerlendirecektir teknik direktör İsmail Kartal. Aslında mesela Aykut Kocaman'ın şey sürecinde hani teknik adam eğer Aykut Kocaman olsaydı onu sağ kanatta da kanatta değerlendirmeyi düşündüğü bir isimdi Şerif. Yani Sayın İsmail Kartal da aynı şekilde onu kanatlarda yani solda sağda solda değerlendirebilir. Kanat forvet olarak değerlendirme ihtimali de oldukça yüksek Şerif'i. Dolayısıyla Şerif'in de kalacağını düşünüyorum ama baktığında mesela geçen sezon +4 kuralında oynayan rakiplerin de +4 kuralında oynayan oyuncular mesela Galatasaray'da +4 kuralında oynayanların da bir tane oyuncu vardı.
1: Evet, Niyaga var.
0: Niyaga mesela sadece Türkiye Kupası'nda gol ve asist katkı sağlamış ama Fenerbahçe +4 kuralında oynayan özellikle 3 isim önemli skor katkısı sağladığını görüyoruz. O yüzden de Fenerbahçe taraftarı hani değişmesin isteği var. Ama diğer taraftan Fenerbahçe yönetimi de 12+2 şeklinde devam etmesini istiyordu. En azından ya sınırsız olsun ya da 12+2 olsun. Yani bir kriter olmasın.
1: Orada da taraftar şey diyor abi 12 olursa Galatasaray oraya 2 tane
0: ama
1: daha oyuncu
0: alır.
1: Ama orada
0: şu da var.
1: Zaten kadrosu bizden güçlü daha da güçlenir.
0: Fenerbahçe'nin zaten 21 tane yabancı oyuncusu var. Şimdi Fenerbahçe 21 yabancı oyuncu elinden çıkarmak istiyor. Ve bu doğrultuda da belli şekilde bu +4 kuralı ne diye belki Nene ile Arşi Brown'da önemli teknikler vardı. Fenerbahçe bu oyuncuları iyi bir bonservis bedeliyle satıp yerlerine farklı özellikle oyuncular kadroya dahil etme imkanı da söz konusuydu. Diğer taraftan dediğim gibi bu oyuncuların ama +4 bana da kalsa yani benim düşüncemde +4'te şu anda Fenerbahçe avantajı. Dedim 3 tane oyuncum var. 3 oyuncuyu
1: evet,
0: da 3 oyuncuyu da ilk 11'de oynatabiliyorsun. Ve 3 oyuncunun da önemli skor katkıları sağlamış geçen sezon. Yani Nene'ye bakıyorsun çok önemli skor katkısı sağlamış. Arşi Buran'a bakıyorsun çok önemli skor katkıları sağlamış.
1: Bence Arşi bundan sonraki süreçte
0: Arşi
1: de kalacaktır
0: bir de bak,
1: onlar zaten.
0: Arşi Buran bir de 2 ay neredeyse sakatlık yaşadı adam.
1: Evet.
0: Yani o sakatlık yaşamasına rağmen öyle bir skor katkısı almış. Şimdi bu açıdan baktığımızda bence avantajlı Fener. +4'te çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Artı mesela şimdi yeni Andre'nin transfer edilme ihtimali söz konusu.
1: Andre'nin transferi Fred giderse yerine
0: Fred,
1: mi yapılacak?
0: Fred ya da Kante ile giderse orada Andre transferi gerçekleşecek.
1: Fred'in kalma durumu var mı? İsmail Kartal kalmasını istiyor
0: İsmail
1: mu?
0: İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Ya az önce şunu söyleyeyim. Gorni Polonya ekibiyle oynayacağı maça Fenerbahçe belki de eski kadrosuyla çıkacak. Yani belki demeyeyim ben
1: yüksek
0: yani
1: ihtimalle
0: yüksek
1: öyle
0: ihtimalle
1: görünüyor.
0: Öyle gözüküyor. Çünkü niye? Şu aşamada bir transfer yapsan dahi. Şimdi bu oyuncu kendi ilk etap kamp çalışmasını kaçırmış olacak. İşte gelecek takıma uyum sağlaması. Transfer edilen oyuncu antrenman yani yazın ne yaptı? Antrenman yaptı mı, yapmadı mı? Veya işte bunlar hep buraya gelecek oyuncunun tekrar o uyum sağlama aşaması, takımın seviyesine gelme, fizik kondisyon anlamına seviye gelmesi zaman alacak. Belki ilk maçta dediğim gibi farklı bir isimle yani aynı kadroyla yer alma ihtimali oldukça yüksek Fenerbahçe'nin. Fred'i de İsmail Kartal değerlendirmeyi düşünüyor. Fred Tedesco döneminde çok fazla forma şansı bulamamıştı. Hatta Tedesco'nun...
1: Abi iyi de değildi ama.
0: Ama şöyle söyleyeyim.
1: Tedesco'dan dolayı mı bilmiyorum.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi oyuncuyu oynatma şeyin farklı. Şimdi sen Fred'den orta sahada gelip savunmaya gelip top çıkaracağın işte gidip geniş alanda oynatırsan Fred'i ondan çok fazla verim alamazsın ama Fred'i şeye daha yakın forvet bölgesine daha yakın oynatırsan Ondan çok daha fazla verim alsın. Yani Fred'den her şeyi beklemeyeceğim. Fred'in

onun ona uygun bir oyun sistemi belirlemen gerekiyor. İsmail Kartal'la biliyorsun Fred çok iyi performans ortaya koymuştu. Zeki Murat Göle de hatta demişti ki oyun Tedesco ayrıldıktan sonra Zeki Murat Göle gelmişti ve Zeki Murat Göle şunu demişti. Biz oyun sisteminde ufak değişiklikler yaptı. Ne yaptı ufak değişiklikler? Fred'i daha kaleye yakın oyun yapmıştı. Ve o maçlarda Fred çok etkili bir performans ortaya koymuştu. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın da

0: Yönetim değişir, yönetim kalsa dahi gitmek istiyordu. Atletico Mineiro kulübüyle de her konuda anlaşmaya varmıştı sözlü olarak. Orada
1: bonservis ne kadar kazanacaktı Fenerbahçe?
0: Şimdi orada Atletico Mineiro bonservis vermek istemiyordu. Fenerbahçe tabii oradan alacakları karşılığında gitmek, yani bonservise gitmek istiyor. Fenerbahçe de bonservis gelir elde etmek istiyordu ama İsmail Kartal'ın yani şu süreçte çok da kısa bir süre kaldı artık şeye, maça. Dolayısıyla ben Fred'im şu aşamada ayrılığını düşünmüyorum. Ama ayrılırsa da ilk maçtan sonra, yani o maçı tamamlar Fenerbahçe. Ondan sonraki süreçte yeniden bir değerlendirme yapılır.
1: Grimo'da ama, geçeceğim ama abi bir Fred, hani Fred'den bonservis kazanmazsa ama gönderirse Andre'yi alacak diyorsun. Andre'ye ne kadar bonservis verecek Fenerbahçe?
0: Valla Korintiyas'ın da finansal anlamda sıkıntılar varmış. Onlar da oyuncu satmak istiyorlar. Tabii orada oyuncunun %100 haklarını vermek istemiyorlar. Onlar da 20 yaşında oyuncu. İleride iyi bir bonservis geliri elde edeceğini düşünüyorlar. O yüzden de %100 hakkını vermek istemiyorlar. Belli bir hakkını kendilerinde tutmak istiyorlar. Ama burada orta sahada bir ayrılık olursa bu transfer olur. Andre konusunda oyuncu anlamında bir sıkıntı yok ama kulübüyle bonservis pazarlıkları görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde resmi halde görüşmeler başlayacaktır.
1: Greenwood'da son durum ne abi?
0: Greenwood'da oyuncu gelmek istiyor. Roma'nın biliyorsun Roma 4,5-5 milyon euro civarında oyuncuyla her konuda anlaşmaya, oyuncuyla anlaştı ama Fenerbahçe'nin önerdiği rakam bunun iki katı. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama diğer taraftan Marsilya'nın çok ciddi bir bonservis beklentisi var. 50+5 milyon euro gibi bir bonservis.
1: Böyle 45'e düşüyor gibi bir şeyler söylendi.
0: Orada diretiyor. Çünkü niye? O rakamın büyük bir bölümünü eski kulübüne verecek Greenwood'un. Dolayısıyla %20 civarında mı, %30 civarında mı ne? Dolayısıyla bu nedenle olabildiğince yüksek bir bonservis bedeli satmak istiyor. Roma çok ciddi olarak ilgileniyor. Roma sportif direktörü Marsilya yönetimiyle masaya oturdu. Orada onlar da Greenwood'u kadroya katmak istiyorlar. Roma ile Fenerbahçe arasında bir transfer yarışı sürüyor. Ama iki kulüp de şu anda Marsilya'nın istediği rakamı vermeye yanaşmıyor.
1: Fenerbahçe maksimum ne kadar verebilir?
0: 30+5 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediliyor.
1: Onun üzerine çıkmayı düşünmüyor mu?
0: Şu anda onun üzerine çıkmayı düşünmüyor Fenerbahçe yönetimi.
1: Peki Vedat sakatlanmasaydı? Hani Girassi veya Watkins'i
0: onunla
1: şu an
0: alakası
1: istemeseydi?
0: Forvet transferiyle ilgisi yok. Zaten Fenerbahçe sezon başından beri, yani Sayın Aziz Yıldırım'ın süreçim sürecinde beri transfer edeceği noktaları belirlemişti. Sağ kanat ön, forvet iki isim, stoper, hatta bir yerli bir yabancı stoper ve sağ kanat ön demiştim. Yani bu mevkilere...
1: Ama şöyle belki olabilirdi abi, hani yani Girassi'yi indirmeye çalışıyor yani bonservisini.
0: Vedat Muriç ile sakatlanmasıyla kanat transferinin hiçbir ilgisi yok.
1: Yok, şöyle hani Girassi'nin mesela diyelim ki 35 milyona kadar indiler. Belki Aziz Yıldırım 25'e indirmeye çalışıyordu onu. Oradan gelen 10 milyon da 35 vermeyi düşünüyor ya, belki 10 milyon daha Greenwood'a ekleyip 45 verip de alabilirdi.
0: Yani şu anda en uygun maliyetle kadroya katmak istiyorlar. Yani kulüp kasasından...
1: Sen olma ihtimalini ne görüyorsun Greenwood transferinin?
0: Şu anda %50. Yani Roma ve Fenerbahçe'nin ciddi olarak ilgisi var. Fenerbahçe Greenwood'dan vazgeçmiş değil. Ama Roma'nın da bu transfer için yoğun bir çaba sarf ettiğini ve finansal anlamda bu bedeli karşılamak için çalıştığını biliyoruz.
1: Peki Greenwood olmazsa yerine konuşulan isim? Ve başka Brahim Diaz konuşuluyor.
0: Brahim Diaz konuşuluyor. Bir de Adeyemi ismi gündemde.
1: Dortmund'dan
0: Adeyemi ismi gündemde. Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Aslında Fenerbahçe'nin ilk kadro planlamasında konuşulan isimler zaten bunlardı. Yani az önce dedik ya zaten Fenerbahçe, yani Vedat Muriç sakatlandı diye şeyden vazgeçilmeyecek değil. Yani forvet transferi mesela bağımsız olarak yürütülüyor. Kanat transferi bağımsız olarak yürütülüyor. Çünkü Fenerbahçe daha önce belirledi. Hatta isimler bile belliydi. Mesela kimdi? Sol bek için Grimaldo diyordu. Sol bek transferi olsaydı. Şimdi başka kulübe gitti. Bayer Leverkusen anlaştı.
1: Leverkusen'deydi.
0: Başka bir kulüpte anlaştı. Mesela ilk başta Grimaldo sol bek için ismi geçen isimlerden bir tanesiydi. İlk başta daha yani başkanlık süreci içerisinde belirlenen isimler arasında vardı. İşte Atletico kimdi? Greenwood, Brahim Diaz isimleri. Adeyemi isimleri.
1: Zaten yeni isim çok düşmüyor abi.
0: Yani şöyle
1: bunlar üzerinden
0: yeni isimler çok düşmüyor ama yani bu isimler üzerinden çok fazla da.
1: Zaten bu isimlerden geçenleri alsan gayet iyi oluyor.
0: Bu isimler önemli isimler ama işte dediğim gibi Fenerbahçe'nin limitleri çok kısıtlı. Şimdi yönetimin elini zorlaştıran noktalardan bir tanesi bu limitlerin sınırlı olması. Hem maaş bütçende yer açmak zorundasın. Hem bonservisiyle oyuncu alabilmek için de o limitleri açman gerekiyor. Bunun için de ne yapman lazım? Bunun için de futbolcu satman lazım. Bunun için yeni sponsorluk anlaşmaları yapman gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde

0: Avrupa Kupası gelirleri elde etmen gerekiyor. Yeni gelir kaynakları yaratman lazım. Ya bunun için çalışıyor Fenerbahçe yönetimi. Bir taraftan transfer çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da bu limit sorununu aşmak için nasıl aşacağız yönünde projeler gerçekleştiriyor. Peki ya biraz sabırlı olması lazım Fenerbahçe taraftan. Yani
1: o da zor abi.
0: Ya şunu şöyle söyleyeyim.
1: Neden zor abi? Onu da söyleyelim. Aziz Yıldırım çünkü kampa yetişecek demişti transferler.
0: Evet, şöyle söyleyeyim. Eski yöneticilerle yaptığımız görüşmede hani ben şunu söylemiştim geçen yılda. Beklediklerinden daha kötü bir tabloyla karşılaştı ama
1: çok da tepki aldı söyledi.
0: Sayın şimdi eski yönetimle eski yöneticilerle konuştuğumuzda mesela Sayın Burçin Bey'in her iki başkan adayıyla da görüşerek mali tablolar hakkında detaylı bilgilendirme yaptığını ve dolayısıyla aslında beklenmedik bir tablo olmadığını dile getiriyorlar. Yani biliyorlardı ifadesini kullanıyorlar. Bunu diyorum. Sayın Saadettin Saran yönetiminde yer alan yöneticilerle yaptığımız görüşmede bunu dile getiriyorlar.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Tile bile uyandırma servisi başlıyor.

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Günaydın sevgili dostlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Dün gece Dünya Kupası'nda soluk kesen maçlar yaşandı. Bu maçlara baktığımızda özellikle Belçika'nın muhteşem bir geri dönüşe imza attığını ve adını zirveye yazdırdığını, son 16'ya yazdırdığını görüyoruz. Senegal karşısında 2-0 yenik duruma düştü Belçika takımı ve Belçika takımı 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Öyle ki sadece 10 dakika içerisinde 2-2'yi yakaladı, hatta 6 dakika içerisinde, sonra da 120+5'te Tielemans penaltıdan topu ağlarla buluşturarak 126+5'te Senegal'i eredi. Senegal için çok dramatik bir son, çünkü oyunun 83. dakikasına kadar önde girdiler, mücadelenin galibiydiler. Ama daha sonra adeta ellerindeki maçı verdiler. Amerika Birleşik Devletleri rakibimizdi, grubumuzdaydı biliyorsunuz. Bosna Hersek'e 2-0 mağlup etti ve Amerika'da adını bir üst tura yazdırdığı sıcak gelişmelerden biriydi. Hatta 86'da atıyor Lukaku golü. 89'da yine saniye Tielemans çıkıyor. Skoru 2-2 yapıyor. Ardından da 120+5'te de Tielemans. Yani Senegal kendi elindeki zaferi adeta Belçika'ya kaptırmış oldu. Amerika'da son 16'ya yükseldi. Az sonra eşleşmeleri aktaracağım ama önce reklamlar.
0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Reklam bitti.
0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Hattımızıyla devam ediyor ve hattımızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Engin Büyüköksüz hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de buradan bol bol selamlar gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam sıcak gelişmeler var. Zeynep Sönmez Wimbledon'a veda etti. Özellikle erkek basketbolunda genç milliler Dünya Kupası'nda çeyrek finale adlarını yazdırdılar. Venezuela'yı 78-73 yendiler ve çeyrek finalde 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecekler. Bu da önemli bir başarı. A milli erkek basketbol takımımız için önemli bir mücadele Bosna Hersek maçı var. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak. Onu da hemen hatırlatalım ve dün Belçika maçı vardı. Acayip bir mücadeleydi. Bu arada milli takımımız da grubunu namağlup kapatma gayreti içerisinde. Bu maç saat 21'de başlayacak. Onu hemen belirtelim. Ve Senegal maçı çok konuşuldu. Bakabilme şansınız oldu mu hocam?
1: Dün yine ben yoldaydım. O yüzden bir orduya gidip gelme durumum oldu. O yüzden seyredemedim. Sadece skorları takip edebildim dün için. O yüzden kusura bakmayın diyorum maçlarla ilgili. Maçın seyrini ancak sizden duyabilirim.
0: Hocam size iğrenç bir espri yapayım mı?
1: Evet.
0: Ordu'nun dereleri yukarı akıyor mu?
1: Kişilere göre değişiyor diyeyim o zaman.
0: Efendim şöyle, Belçika Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi oldu ve Senegal önünde 2-0 yenikti 86. dakikaya kadar. 86 ve 89'da skoru 2-2'ye getirdi, maçı uzatmaya götürdü. Uzatmanın da 120+5'inde bir penaltı kazandı, attı, Senegal'i eledi.
1: Muhteşemmiş. Demek ki ben uçaktan indiğim sırada moladaki süre büyük ihtimal süresiydi, penaltılar süresiydi o zaman, yani tam oraya denk düşüyordu. Telaş içerisinde bakamadım ama çok güzelmiş.
0: Bu arada Maradona'nın yıllar önce bir açıklaması çıktı. Maradona'ya soruyorlar işte Amerika'da futbol olur mu falan. Ya ne futbolu diyor, Amerika futbolu bozar, 4 devre haline getirir diyor. Hakikaten öyle oldu, Sumalılarıyla falan 4 devreli maçlar izliyoruz. Neler söylersiniz Dünya Kupası'na ilişkin? Ben hızlıca söyleyeyim. Eşleşmeler belli oldu son 16'da. Paraguay, Fransa, Kanada, Fas, bu eşleşmeler belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere. Şu ana kadar belli olan eşleşmeler. Bu arada İngiltere de zar zor geçti.
1: Evet. Ya şimdi ben Afrika Kupası'nda Fas'ı beğenmiştim. Bu arada böyle takip etme fırsatım olmuştu. Fas'ın ilk gruplardaki maçlarında da baktığımda Fas'ı oyun olarak yani güzel bir oyun ortaya koymasalar da mücadele şekli, defanstan oyun kurma şekli falan çok hoşuma gitmişti. Fas bence benim için sürpriz değil. Benim için tek sürpriz şu ana kadar Paraguay'a gitmesi. Kaos futbolu oynuyorlar gerçekten ama bir şekilde gidiyorlar. Paraguay'ın dışındaki oyunlar içerisinde çok böyle sürpriz bence yok ama mücadele içinde ne diyebilirim, bu kadar sıcakta, bu kadar seyrinin yüksek olmasını beklediğim zaman vasata yakın bir Dünya Kupası seyrediyor galiba genel olarak. Çünkü beklenen sonuçlar karşımıza çıkıyor. Mücadeleler biraz bizim oyun bilgimizi, maçın önceden söylenen bütün neredeyse skorlara yakın skorlar tahmin edilebildiği için söylüyorum. Ben yorumları izliyorum, yorumlardan sonra skora bakıyorum. 3 aşağı 5 yukarı herkes her skoru tahmin edebiliyor. Bu da futbolun öngörüsünü ne kadar öngörülebilir olduğunu göstermeye çalışıyor. Ya da Türkiye iyi bir tarafa koyalım bu arada. Yani öngörüyorduk ama biz kendimizi şampiyon yapıyorduk. Yani o ayrı bir şey. Benim açımdan yani Dünya Kupası seyri güzel sayılır. Ama beklenen oyunlar olduğu için de çok fazlasıyla sürpriz yok. Fas'ı ben sürpriz olarak görmüyorum bu arada. Ben onu da söyleyeyim. Fas'ın yani hem Afrika Kupası'ndaki süreci hem 2002'den bu yana getirdiği süreçte bir oyun aklı var ve güzel gidiyor gibi. Yani

0: kendi açılarından o oyunu kurguladıkları süreç tamam gibi duruyor. Fas'ı merak ediyorum, nereye kadar gidecek. Aslında tek oradaki genel seyir o. Amerika'nın buradan sonrası ne olacak bakalım diyoruz ya. Yani Amerika, Meksika mesela çok güçlü bir futbol oynuyor. Çok net skorlarla gidiyor. Meksika'dan bu kadar beklenti, herkesin beklentisi vardı. Gerçekten karşıladığını görünce de hoşumuza gidiyor. Yani ben Amerika değil de diğer taraftaki süreçlere bakmaya çalışıyorum. Yani Almanya elendi. Herkes şaşırdı. Fakat bu Paraguay'ın kaos futboluna herkes alt üst olur gibi geliyor bana. Yani futbol oynamayıp futbol oynuyorlar yani. Çok şeydeki yıl olarak hatırlamıyorum da çok fazlasıyla Yunanistan'a benzeyen bir
1: 2004, futbolları var. 2004 hocam.
0: Ya çok fazla Yunanistan'a benziyor. Yani mücadelesi çok yüksek. Ne yapacakları gerçekten sadece defans üzerinden, sadece kaos üzerinden futbol oynuyorlar. Bu skor gider mi? Gider, belli olmaz. Yani çünkü karşı tarafımızda oynamaya çalışan oyun size oyun oynatmamaya çalışıyor. O yüzden oyun oynatmaya çalıştığı için de sizin kendi performansınızı göstermeniz çok ayrı bir yere geliyor. Ben Paraguay'ın bu kaos futboluyla nereye kadar gidebileceğini onu da merak ediyorum. Yani bakalım kimlerin canını yakıyor. Yani futbol seyrinin içerisinde düşünsek de insanların mücadelesine saygı duymak zorundayız. Takım oyunu oynuyorlar. Skor üzerinden gitmeye çalışıyorlar. O yüzden genel olarak Dünya Kupası'ndan bir maç seyredebiliyoruz. Ya yani beni en rahatsız eden şey bütün Dünya Kupası'ndaki maçları seyretmeyi, Avrupa Kupası'ndaki o bütün maçları seyretmek, keyif almak. Hiç izleyemesen de maçın mutlaka 30 dakikalık 40 dakikalık kısımlarını izleyebilirken şu an bir maç seyredebiliyoruz. Bu hayat koşturmacasının içerisinde. Sizler bu kadar nasıl takip edebiliyorsunuz? Gerçekten size hayranlık duyuyorum bu arada Emre Bey. Bütün maçları saatlerden kaynaklı. Benim için Dünya Kupası'nı izlemek o kadar kolay olmadı. Yani Türkiye milli takımı olsaydı tabii ki izlerdik ama saate bakmazdım. 7'de, 6'da, 5'te kalkıp maçlarımızı seyrettik ama sadece aidiyet duygusuyla yapabiliyorsunuz. Bunu çok da izlenebilir bir süreç olmadığı için, Türkiye açısından motive de olmadığı için, skor üzerinden de bir futbol izleyicisi olduğumuz için genel olarak böyle Dünya Kupası benim için biraz farklı olacak galiba. Dünya Kupası bittikten sonraki yorumlar daha kıymetli olacak. Dün fil dişi ile ilgili söyleyebilirim belki. Fil dişinin gayet iyi gidiyordu ya. Norveç'i bence iyi zorladılar. Norveç çünkü çok yani hücum futbolunu çok iyi oynayabilirdi. Ancak bu kadar durdurulabilirdi. Ancak bu kadar yavaşlatılabilirdi. Fil dişinin oyunu biraz daha böyle. Yani eleseydi çok güzel olacaktı.
1: Peki. Yani, dilerseniz tabii Amerika bizim gruptan geldi, önemli bir çıkış yakaladı, onun da altını çizmekte fayda var. İspanya-Avusturya mücadelesi var bugün saat 22'de, önemli bir karşılaşma. İspanya-Avusturya mücadelesi bu akşam 22'de izleyeceksiniz ve geceleyin saat 02'de Ronaldo sahne alacak, Portekiz-Hırvatistan maçı var. Yarın yarın sabaha karşı İsviçre-Cezayir maçı var. Ben buraya erken geliyorum, o yüzden İsviçre-Cezayir maçını seyredeceğim. Ve saat 21'de de Avustralya-Mısır maçıyla son 16 turun maçlarını kapatmış, dükkanı noktalamış olacağız. Ve sonra hemen son 16 turu maçları başlıyor ve Kanada-Fas maçıyla başlıyor. Devamında hemen Arjantin-Yeşilburun Adaları falan öyle gidiyor. Bu arada Arjantin-Yeşilburun Adaları da enteresan bir mücadele olacak.
0: Evet, yani onlar da tamamen farklı bir oyun kurgu, yani çok kompakt bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Çünkü ellerindeki oyuncu kadrosu bu kadar. Bu akşamki hem Portekiz maçı hem de İspanya maçı asıl bizi heyecanlandıran maçlar. Mücadelesi yüksek. Hırvatistan da o açıdan Avustralya'da farklı olarak mücadeleyi ortaya koyuyor. İki maçın çok keyifli olacağını düşünüyorum ben de. Ama yani asıl maçları galiba çeyrek finalde seyretmeye başlayacağız. Mücadelenin beklenen takımları çıktıktan sonra sürprizler, çok az bir sürpriz var. Orada oyun izleyeceğiz. Çok geniş katılımın olması da büyük ihtimal bu. Hem ben bu arada güzel buldum diyorum. Gerçekten farklı takımların gelebilmesi ve kendini ifade edebilmesi için geniş oldu. Çünkü futbolun

0: Yani Yeşilburnu Adaları'nı görebilme şansımız asla olmayacaktı büyük ihtimal. Böyle bir sürece girmeselerdi. 48 takıma çıkmasaydı. Tartışmalar çok yoğun ama ülkelerin de küçük ülkelerin de kendilerini gösterme fırsatı bulduğu için o kadar da kötü değilmiş yani. Oyun kalitesi ne kadar olduğu tartışılır ama insanların dünya sahnesinde görünür olmaları başka hikayeler duymamıza sebebiyet verdi. Futbolun dışında sizin bence en çok sizin söylediğiniz futbol sadece futbol değildir. Futbolun evet. Futbol olmadığı ile ilgili cümleleri bize gösterdi. Bence güzel enteresan anılar da vardı orada yani.
1: Mesela Meksika'da kutlamalarda 4 vatandaş öldü. Infantino bununla ilgili açıklama yayınladı dün. Güney Kore Cumhurbaşkanlığı soruşturma başlattı. Uruguay Bielsa'yı ve futbolcuları tarifeli seferle gidin biletinizi de kendiniz alın hatta dedi. Neredeyse Amerika'dan Uruguay'a yürütecekti adamları. Bir ara Aziz Yıldırım yapmıştı değil mi onları Manisa'dan İstanbul'a getirirken. Keza Steve Clark veda etti İskoçya milli takımına. Çek Cumhuriyeti'nde bir teknik direktör ayrımı söz konusu oldu. Enteresan şeyler oluyor. Hocam biraz transfere dönmek istiyorum. Quartara Beşiktaş için İstanbul'a geldi. 21 yaşında Fransız sol bek. Transfer harekatlılığı sürüyor. Vincenzo Italiano'yu getirdi Beşiktaş. Bir Montella vibe arıyor onda. Yani bir sürpriz arıyor. Neler söylersiniz? Beşiktaş'la başlayalım. Böyle kısa kısa takımları değerlendirmek isterim. Özgür Özen bu işin başında, Önder Özen özür dilerim. Önder Özen bu işin başında ve Önder Özen Beşiktaş'ın önemli işlerine imza atmaya çalışıyor.
0: Ya Beşiktaş'ın bizim için tabii ki beklenen şey şu. Beşiktaş'ta bir son 3 yıllık sürecin içerisindeki bütün teknik direktörlerin alt üst etti, bütün oyun kurallarını alt üst etti, bir türlü istikrar yakalayabilecek ya da istedikleri sürece yakalayabilecek bir oyuncu kadrosu kuramadılar. Yani İtalyano'dan beklenti tabii ki Montella etkisi olabilir ama asıl Beşiktaş'ın oyunun içerisinde skoru tutabilecek. Çünkü Beşiktaş bu yıl öne geçtiği maçların hiçbirini tutamadı 2 yıldan beri de. Bence o oyunu tutabilecek bir oyuncu yapısına ihtiyacı var. Önder Bey'in kurgusunun buna yönelik olduğunu düşünüyorum. Yoksa gol atmakla, öne geçmekle ilgili bir problem yoktu Beşiktaş'ta. Beşiktaş öne geçtiği maçları tutabilseydi zaten ligdeki pozisyonunu herkes nerede olduğunu biliyor. Yani Beşiktaş'ın pozisyonu yani Trabzonspor'un içerisinde, Galatasaray içerisinde ya da Beşiktaş içerisinde öne geçti skorları tutamamaktı asıl mesele. Bunu nasıl yapacağını görmesi gerekiyor. Yoksa gol atarak, her zaman gol atarak maç kazanılmıyor. Beşiktaş her zaman gol atıyor ama maçı kazanamıyor. Bunu değiştirecek bir oyuncu kalitesine ihtiyaç var. Problemin burada olduğunu, burada buranın değişmesi gerektiğini bütün futbol izleyicileri söylüyor. Beşiktaş taraftarı değil. Bence oradaki değişim daha gençlere yatırım yaparak ya da kendi oyununu öğretecek, kendi oyununu benimseyecek bir süreç. Teknik direktör takımı olabilmeye gitmesini istiyoruz yani Beşiktaş'ın. Oyun kurgusu belli. Ve teknik direktörün ne dediğini anlayıp değiştirecek bir sürece ihtiyacı var. Çok fazla oyuncu alması da bizi alt üst edecek. Ben asıl yani tehlikenin Fenerbahçe'nin sakatlıkları üzerinden olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin sakatlıkları transferin seyrini değiştirecek gibi duruyor.
1: Yani Verat Muriç'in sakatlanması falan etkiler mi? Daha zaten Fenerbahçe doğru dürüst transfer adımları atmadı ama atacaklar. Yayla da çalışmalarını sürdürüyor. Son anda İsmail Kartal'ın gelişi çok konuşuluyor. Bu anlamda madem Fenerbahçe'ye geçtiniz oradan devam edelim.
0: Ya Fenerbahçe üzerinden şimdi İsmail Kartal'ı bekliyor muydunuz? Çok bence çok sürprizdi yani çok fazlasıyla.
1: Bence Aziz Yıldırım bile İsmail Kartal'ı son anda aklına getirmiştir yani.
0: Evet yani bizim için Aykut Hoca'ya çok okeydi ama herkes yani 6-7 Haziran sürecinin içerisinde seçimler olduktan sonra herkes Aykut Hoca ile ilgili fikri netti zaten. Oğuz Hoca'nın da Aykut Hoca ile çalışmak istediği ile ilgili süreci netleşti. Yıldırım ve yani başkanın nereye doğru gideceği ile ilgili fikir çok netti. Fakat sağlam bir forvet için Vedat Muriç okey ikinci bir ihtiyaç var derken ya da orada başka bir oyun oynayacak ileri hattını değiştirecek oyuncular kurgulanacak derken asıl oyuncu ya da oyun aklı değiştirecek oyuncunun Ağustos'un sonuna gelebilmesi ya da hazır olmasının Eylül'ü bulması çünkü Eylül'de geliyorsunuz zaten milli ara falan derken kendinizi Ekim'de buluyorsunuz.
1: Tabii bir de 7 milyon euroluk bir ceza geldi Fenerbahçe'ye.
0: Evet.
1: Yani, finansal fair kriterleri birazcık daha böyle elini kolunu bağlıyor takımların.
0: İşte çok zor bir süreç bekliyor Fenerbahçe'yi bu açıdan. Yani iki forvete ihtiyacı var şimdi. Şimdi tek bir Vedat'ın yanında bir tane daha iyi olduktan sonra tamam bence diyecekken.
1: Sıdıki Şerif falan var yani. Onunla da olmaz mı? Yani şimdi Seru Guasi mesela santfor olarak Borussia Dortmund'da forma giyiyordu. 30 yaşındaki Gineli'yi getirmeye çalışıyorlar. Onunla olmaz mı? Hatta şimdi Alexander Sorloth da listedeydi. Jean-Philippe Mateta ve Michael Oyarzabal da çok konuşuluyor. Ama burada sanki biraz rakamlar el kol bağlıyor gibi değil mi hocam?
0: Yani Sörloth çok büyük şey değiştirirdi. Sörloth'u arada alacaklardı. Bütün herkes yalvardı ama olmadı. Bu saatten sonra bence Sörloth'un miktar olarak getirilebilme şansı ortadan kalkıyor. Fair play sürecinin içerisinde. Fenerbahçe'nin forvet hattında çok büyük bir hamle yapabilecek hali kalmıyor bence. İki tane oyuncuya ihtiyacı var. Bu süreci de iki tane oyuncuyla nasıl destekleyecekler?
1: Peki bir Fenerbahçe oyuncu... elindeki yabancı oyuncuları ne yapacak? Mesela federasyon ısrarla 10+4'te diretiyor. Ben şunu gördüm. Federasyon eğer kulüplerle zıtlaşırsa federasyonu kulüpler ham yapıyor hocam. Yine böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetiminin kulüplerle zıtlaşmasının karşılığında ben bir seçim sürecinin tetikleneceğini düşünüyorum.
0: Şimdi federasyon başkanının milli takım skorları alamadığı sürece tartışmaya denk düşeceğini herkes biliyordu. Mali kongrenin bile hepimiz ne dedik, bu mali kongre keşke şeyden sonra olsaydı da Dünya Kupası'ndan olsaydı da ne olduğunu görseydik dedik. Sizler de bunları yorumladınız. Şimdi İbrahim Başkan'ın büyüsü kayboluyor. Hele de kulüplerle çatışmaya düşmeye devam ettikten sonra ham yapacaklardır yani bunu. Çünkü istedikleri kurallar olmayınca bütün herkes itiraz ediyor. Buradaki istedikleri kurallar deyince aslında dört büyük takımın büyük eleştirisini söylüyoruz. Yani yoksa Anadolu kulüpleri üç aşağı beş yukarı kendi içlerindeki problemleri onlar çözebiliyorlar. Dört büyük kulüp hem Avrupa'yla mücadele edebilecek hem de Türkiye'nin içerisinde yabancı kurallarının neler olduğunu, ne yapmaları gerektiğini, nasıl yönetmeleri gerektiğini bilemedikleri için problem çıkıyor. Asıl dört büyük kulübün federasyon başkanına yapıp yönelik hamleleri ortada. Hala beklenti içerisindeler yani bu yabancı kuralının değişmesiyle ilgili.
1: Hocam 26 tane yabancı var Fenerbahçe'de. Yani aralarında 23 yaş altı statüsünden oynayanlar da dikkate alınırsa. Mesela hiç adını duymadığınız belki hani aa bu bizde miydi ya falan dediğiniz oyuncular var. O kadar çok oyuncu var ki. Yani çoğu kiralıktı zaten geçen yıl.
0: Evet. Yani Fenerbahçe ya Beşiktaş da aynı zor durumdaydı bu arada. Yani Galatasaray dörtlü yani dört büyüğün içerisinde en rahat olan Trabzonspor'du. Yani şimdi yabancı kurallar içerisinden düşündüğünüzde hareket edebilecek düzeyde düşündüğünüzde. Tabii. O yüzden yabancı kural bence hepsini çok zorluyor.
1: Zaten o yüzden mesela Trabzonspor Çaykur Rizespor'dan Samet'i aldı. Keza merkez orta sahaya Gaziantep'ten Melih Kabasakal'ı getirdi. Gençler Birliği'nden Metehan Mimaroğlu geldi. Bir de Köln U19 takımından Thierry Darnell Karadeniz'i getirdi. Zaten evet. Benfica'dan Cabral gelmişti. Saviola geldi. Enteresan bir süreç oldu Trabzonspor içinde. Trabzonspor bu arada transferin en hareketli takımı.
0: Yani Trabzonspor şey yani zannediyorum yarın ya da

0: Cumartesi başlayacaklar şeyleri, toplanacaklar. Trabzonspor tam kadro kendini hazır hale getirecek süreçte. Yani hazırlıkları çok fazlasıyla tamamlamış gibi duruyor yani. Şu arada da, tabii ki maçlar bittikten sonra Trabzon'un gidecek büyük ihtimal oyuncuları var. O gidecek oyunculardan sonra asıl şekillenecek bir yapısı da var. Trabzon'da hareketlilik devam eder bence. Çünkü Trabzonspor'un içerisinde de genç oyunculardan birkaç tanesinin tutulamayacağı açık ortada yani. Olay da buna dahil. Wagner Plan da dahil yani. Trabzon'da durmayacakları açık ortada. Hakeza Fil Dişi maçında olay içinde yani Norveç özelinde fizik futbolunun içerisinde o kadar oynadığı için şaşırıyorum yani. Olayının bu ayaklarının bu kadar güzel olması, bu kadar büyük fizik futbolunun içerisinde yer bulabilmesi olay için de böyle. Yani Trabzonspor'un birkaç oyuncusu doğrudan oynayan oyuncusunun gidebileceği için Trabzon'da daha hareketlilik devam eder gibi duruyor. Ama Fenerbahçe'nin yabancı kurallarının içerisinde hem zorluğu çok ortada hem de fair play zorluğu, Fenerbahçe'nin işinin hiç kolay olmadığı belli. Bunu da yani inşallah diyoruz tur atlarız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki tur atlama umudumuz bence yüksek. Baktığımızda orada tur atlayamaz isek asıl problem çıkacak. Hem fair play süreçlerinde oyuncularla ilgili zorluklar var. Hem de, yani takımın zorluğu var. Fenerbahçe için gerçekten zor bir süreç var. Yıldırım Başkan Allah kolaylık versin yani.
1: Peki Galatasaray'da sizce Icardi ile tabii yollar ayrılabilir. Çünkü Icardi'nin sözleşmesi bitti artık, serbest oyuncu statüsü içerisinde. Galatasaray için neler söylersiniz?
0: Ya ben Icardi'nin Türkiye'de kalacağı ile ilgili fikrim hala net ama nerede oynayacağını kim bilir diyorum hala. Yani Icardi geçen yıl ya da Galatasaray için işi bitti Icardi'nin. Ama Icardi'nin Türkiye'de kalacağına yönelik fikrim çok. Çünkü Galatasaray bu sürecin içerisinde o paradan vazgeçemeyeceği için ya da o kadar yüksek bir meblağa çıkmak istemediği için, Icardi'de düşmediği için Icardi Türkiye'de bir yere gidecek, nereye gidecek bakılmıyoruz. Ben Türkiye'de kalacağını düşünüyorum Icardi'nin. Ama Galatasaray'ın bu kadar hızlı hareket etmemesinden ne olacağını zaman gösterecek ama Galatasaray'ın çok niyetli olduğunu da düşünmüyorum bu arada.
1: Peki son olarak birazcık sizin konunuzu sormak istiyorum saygıdeğer hocam. Şunu çok merak ediyorum. Bir öğretmen isyan etti ve görevinden istifa etti. Öğrencilere gerekli katkıda bulunamam dedi. Çünkü bizim istediğimiz müdür yardımcılarını almadılar dedi. Bu bağlamda fikriniz nedir? Neler söylersiniz? Nasıl bir bakış açınız olur? Eğitim sistemini en iyi modellemiş kimliklerden biri olarak 2 dakikanız var. 2 dakikada bana özetlerseniz süper olur.
0: Şimdi bir kişinin yaptığı mesleğin içerisindeki faydalılığını düşündürecek neler olduğunu söylerim. Şimdi bizim için çok güzel bir cümle vardır. Okul müdürü kadar okuldur derler bizde. Aslında başkanı kadar da futbol takımıdır. Bunu her yere söyleyebilirsiniz. Öğretmenin kendi mesleğini uygulama içerisindeki nelerin problem olduğunu ortaya koyarak hareket edebilmesi. Yani ben mesleğimi yapmakta zorlanıyorum. Bu yüzden de istifa ediyorum. Bu o kadar büyük bir şey ki yani kendi içerisinde mesleğinin onurunu tutabilmek, kendi mesleğinde, kendi işinde, kendini ortaya koymada aidiyet duygusuyla mesleğin aidiyeti, kimlik aidiyetiyle hareket edebilmesi. Benim orada gördüğüm şey kendi adıma şey, kimlik aidiyeti. Mesleğimiz ve kimlik aidiyetinin örtüşmesiydi. Ben kendi mesleğimi yapmakla ilgili zorluk çekiyorum. Bu yüzden istifa ediyorum. Mesleğini yapmaktaki zorluklar, aidiyet duygusu istediğiniz kişiyi getirmedi. Yani kurum içerisinde yükselmelerin ve kimlerin nereye geleceğinin, nasıl gelmesi gerektiğinin, öğrencilerin vizyonuna yönelik neler hizmet etmek istediğinin eleştirisi olarak geliyor. Bundan önceki yıllarda da böyle. Gerçekten hak eden insanların yönetici olmadığı zaman alt üst olan ben onlarca kurum gördüm. Doğru stratejik hamlelerle öğrencilere fayda sağlayacak,

0: yardım ya da oyu yani hem yönetici olarak hem de istihdam olarak doğru kurgulamadığınızda verim alamadığınızı ve sürecin içerisinde dağıldığınızı görüyoruz. Bu da hocamızın isyanı buna yönelik bir isyan. Hocamızın isyanının karşılığı meslek aidiyetinin son dönemlerin içerisinde görmediğim süreç benziyor. Biz bir arkadaşımız, çok değerli bir arkadaşımız, bir kurumda çalışırken, bu 4 yıl önce oluyor, arkadaşımızı işine bitirdiler. Biz de itiraz olarak büyük bir itiraz ettik ve kendimizin devam etmek istemediğini söylediğimizde bizi bir tür yani ikna edildik. Yani söz verilerek yapıldı. 4 yıl içerisindeki kurumun
1: Sattınız yani arkadaşınızı.
0: sattık diyelim. Ama o arkadaşımızın, ben orada ya arkadaşımızın gittikten sonraki değişim sürecinin ve durdurulamamasının şu an o kurumun geldiği yerdeki ne kadar stratejik bir yer olduğunu ve kayıbın nereye taşıdığını bizzat deneyimlemişiz. Yani bunu biz itirazımızı çok yaptık. Ya burada bir hata yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz ve biz bu öğrencilere söz verdik. Siz bu değişikliği yaparak yani biz de sözümüzü tutamıyoruz. Aslında orada satmamız da şöyle, öğrencilere devam edeceğimizle ilgili söz veriyoruz. Bizim gitmemiz de ayrı bir sözünü tutmamak oluyordu. Bir yıl sonra, bu arada yarımız bir yıl sonra ayrıldık. Öğrencilere sözümüzü tuttuk ama ayrılan arkadaşımızla sonuçta 4 yıl içerisindeki büyük değişim asıl meseleydi.
1: Yani prangaları kırdığında bambaşka bir noktaya da gelebiliriz. Bazen bize bazı şeyler ket mi vuruyor diyorsunuz?
0: Evet, tabii ki. Yani yapacaklarınızı yöneticiniz desteklemesiyle şekillenen bir şey. Bugün ben kendi kurumumda İTÜ'deki aidiyet duygumun bu kadar yüksek olmasıyla ilgili süreç de bu yani. Doğru hamlelerle doğru işler yaptığımız için bir yere gidiyoruz. Yani bu kendi kurumumdan da gördüğüm için öyle.
1: Hocam harikasınız. Muhteşem bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Çok çok teşekkürler. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Efendim o da de. Sizlerden gelen telefonları mı alacağız? O zaman 212 alan koduyla 273 10-10'a telefonlarınızı bekliyorum. 273-10-10 0212 alan koduyla 273-10-10'u arayabilirsiniz ve bizle ilgili değerlendirmeleri bulabilirsiniz. Derfi Yunustane hayırlı sabahlar demiş. Yangında ilk kurtarılacak kıymetli dinleyenimiz bizi hiç ama hiç yalnız bırakmıyor. Murat Çam'dan gelmiş. Maçı izlememiş hocam diyor. İzlememiştir yaz. Yani maçları izlemek çok zor. Gecenin kaçında oynanıyor. Biz bile izlerken çok yoruluyoruz. Ben bazen izleyemediğim maçları hemen özetlerini izlemeye çalışıyorum. Günaydın Emre abi. Yalçın ben. Galatasaray ve Fenerbahçe ellerindeki yabancı futbolcuları ne yapacak diye sormuş. Vallahi ikisinin de ellerinde çok fazla yabancı oyuncu var. Hatta birçoğunun bu konuda ne olacak, nasıl bir planlamaları var onu bilmiyorum. Ama

0: 10 artı 4 kuralı konusunda Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ısrarı var ve bu ısrardan da vazgeçmiyor. Enteresan bir noktaya geliniyor. Dünya Kupası'nda elenen bazı ülkeler neler yaptı diyor ve bana onu atmış, işte Suudi Arabistan'ı, Güney Kore'yi, Tunus'u, Çekya'yı. Hattımızda ilk telefonumuz var. Hemen saygıdeğer dostumuzu yayına alalım ve kendisine günaydın diyelim.
1: Bu konferans.
0: Ama gitti. Sonu 57 idi zannediyorum. Hattan düştü. Biz de onu alamamış olduk. Efendim, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Trabzonspor sanki kuralın böyle olacağını biliyordu. TFF Trabzonspor'un çıkarlarına göre karar alıyor gibi bir değerlendirme yapmış bir sevgili dostumuz. Ya yok, buna çok katılmam. Yani sonuç itibariyle Hamza Turaboğlu yazmış bunu. Bütün kulüplere zaten sezon başında belirtildi. Diyelim sonu 73 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo, günaydın, hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz efendim beni? Sonu 73 ile biten değerli dostum.
2: Günaydın Emre abi, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Buyurunuz, sizi dinliyorum efendim.
2: Abi şunu sadece sormak istiyorum da. Şimdi Fenerbahçe UEFA tarafından ceza aldı. Bunu TFF tarafından da verilmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bir de aynısı Galatasaray'ın başına gelmiş olsaydı, Fenerbahçeliler ve Fenerbahçe medyası şimdi ülkeyi yangın yerine çevirmişti. Bak, UEFA ceza verdi Galatasaray'a. TFF sırf Galatasaraylı olduğu için ve Galatasaray'ı desteklediği için ceza vermiyor diye şimdi ülkeyi yangın yerine çevirmişler yine.
0: Ya UEFA'nın verdiği ceza UEFA'nın finansal fair play kriterlerine göre. Tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir fair play kriterleri var ve bu fair play kriterlerine göre de belki de Fenerbahçe'nin yaptığı hamleleri yeterli görüyor Türkiye Futbol Federasyonu. Limitlerin aşılmadığını düşünüyor çünkü ülkelerin kendi federasyonlarının özerk bir yapısı var. Yani UEFA ceza verdi diye Fenerbahçe kulübüne ülkenin futbol federasyonunun da ceza vermesi gibi bir durum söz konusu değil saygıdeğer dostum.
2: Peki abi, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Yani UEFA'dan ki kriterlere baktığımızda, finansal fair play açıklarına baktığımızda, Türkiye'dekilere baktığımızda ikisi birbirinden farklı değerlendirmeye alınabiliyor bazen. O yüzden de bunun iyi analiz edilmesi lazım. Bir de tabii hani rakiplerin bu cezaları almaları bizim için mutluluk ve sevinç kaynağı olmamalı. Ben onu görüyorum. Yani Galatasaraylılar mesela Fener'e ne ceza vermişler falan gibi yorumlar yapıyor. Bence bu çok da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü ana resme baktığımızda bizim ülkemizi Avrupa'da şurada 20 gün sonra temsil edecek bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Yani biz bu sene Avrupa'da çok başarılı olmak zorundayız. Hatta en az 3 takımımız, 4 takımımız yoluna Şubat ayını görerek devam etmek zorunda. Çünkü ensemizde boza pişiriyorlar zaten. Ve öndeki ülkelerle senin ülkenin arasındaki pay her geçen gün daha da açılıyor. Durum böyle olunca tam anlamıyla darmadağın olan bir oluşum söz konusu oluyor. Bunun önüne geçmekte fayda var. 212 alan kodu 273-10-10'a gelen mesajlar ve telefonlar üzerinden konuşuyoruz. 212 alan koduyla 273-10-10. Şimdi gazetelerden yansıyan haberler var. Hemen onları birazcık dile getirelim. 8 milyon euro artı 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandı biliyorsunuz Kuatara'yla ve sağlık kontrolünden geçecek. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Deneyimli kaleci Slovakya kamp kadrosuna alınmadı. Kim bu? Beşiktaş Ersin'i sildi ve Beşiktaş'la yollar ayrılıyor. Ayrılan başka oyuncular da var. Kimler mesela? Siyah beyazların yeni sezonda kamp kadrosunda düşünülmediği isimler: Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Gökhan Sazdağ, Al Musrati, Jan Onana, Elan Ricardo, João Mario ve Can Keleş. Sözleşmesi sona eren kaleci Ersin Destanoğlu kampa götürülmüyor. A takıma 10 tane genç oyuncu almış Serdar Topraktepe'nin ekibinden. Teknik direktör İtalyana Ozan, Fahri, Ahmet, Ali, Cumali, Kartal, Azem, Mehmet,

Ahmet ve Azat A takımın kadrosuna alınmışlar. Efendim, hızlı ve fırtınalı kim bu? Trabzonspor. Trabzonspor Meli, Metan, Samet ve Thierry'yi harika bir yapay zeka ile tanıttı. Tanıtırken de yaklaşık olarak 22.5 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Melih Kavalsakal için. Şöyle baktığımızda 8 oyuncunun parası neredeyse 2 oyuncudan çıktı. 24.4 milyon harcadı. 19 milyon kazandı. Nasıl kazandı? Hemen onu da söyleyelim. Trabzonspor 8 oyuncuyu adeta 2 oyuncuyla karşıladı. Ernest Muçi, Noah Saviola, Sidney Cabral ve Ruslan Milanovski'yi renklerine bağlamıştı yeni sezon öncesi. Ve daha sonra da tüm bu transferleri 24.4 milyon euro harcamıştı. Karadeniz ekibi Felipe Augusto ve Oleksandr Zubkov'un satışlarından da 19 milyon euro elde etmişti. Vişka Olayigbe ve Envakame'yi de bedelsiz olarak gönderdi. Wimbledon heyecanı devam ediyor. Zeynep maalesef ikinci turda elendi. Keza gençler çeyrek finalde, onu yayının hemen başında söylemiştim. Fenerbahçe'de antrenör olarak yer alan Dirk Kuyt'tan açıklamalar geldi. Fenerbahçe beklentileri çok yüksek. O yüzden burada olduğum için mutluyum. Bu takımın başarılı olacağına %100 inanıyorum demiş Dirk Kuyt. Ve Galatasaray sözleşmesi sona eren Gökdeniz Gürpüz'le yolları ayırdı. Gökdeniz 3. lig takımına gitmiş. Enteresan, Galatasaray'dan 3. lig takımına gitmek. Ve Hürriyet gazetesi bir tartışmayı alevlendirmiş. Nedir bu tartışma? Bu tartışma efendim Almanya ve Hollanda'nın Dünya Kupası'nda penaltılarla elenmesinin ardından penaltı vuruşlarının değiştirilmesi üzerine. Çünkü biliyorsunuz MLS'de penaltı vuruşları çok farklıydı. Kişi alıyordu topu, bir müddet sürüyordu, ondan sonra belli bir aralıktan vurması sağlanıyordu. Bunu sormuş mesela Uğur Meleke, demiş ki MLS penaltısı denenmeli demiş. Güntekin Onay demiş ki dram biter, yetenek başlar demiş. Fırat Aydınus demiş ki FIFA yeni bir model bulmak zorunda. FIFA bir değişiklik yapar mı? Penaltılar gerçekten adaletsiz mi? Siz bunu konuda ne düşünüyorsunuz sorusunu da soruyorum. 212 alan koduyla 273-10-10'a da yazabilirsiniz. Ve bu akşam çok önemli bir maç var. İspanya, Avusturya. İspanya birçok kişinin favorisi gözüküyor. Devamında Ronaldo severler için Portekiz Hırvatistan maçı var. Ardından da sabaha karşı İsviçre Cezayir maçı var. Bir sürprize imza atar mı Cezayir, yoksa Murat Yakın'ın takımı yeniden zirveye çıkar mı? Bu arada Filistin maalesef yine bir futbolcuyu öldü. Filistin'le İsrail'in açtığı ateş sonrasında çok büyük bir acı, bir kaleciyi maalesef öldürdü İsrail, Siyonist düşünce ve emperyalistlerin oyunu. 1000'e yakın sporcu ölmüş Filistin'de maalesef. Geçtiğimiz gün bunu okudum. Bu çok acıklı. Ve dünyanın hiçbir yerinden de buna sert bir tepki gelmiyor. İsrail soykırıma devam ediyor ama Euroleague'de de devam ediyor. İsrail soykırıma devam ediyor ama Eurovision'da da devam ediyor. İsrail soykırıma devam ediyor ama bütün organizasyonların içerisinde var. Rusya Ukrayna ile savaşıyor diye Rusya'yı hemen dışladı. Avrupa'da burada çok ciddi anlamda ikiyüzlü diye düşünüyorum. Ki bunu da çok net zaten gösteriyor. Evet, seyirciler kendi aralarında tepkisel bir yansıma ortaya koyuyorlar. Bu takdire şayan, ama onun ötesinde devletler İspanya dışında bir duruş sergileyemiyor. Emre Beyciğim, futbolun F'sinden anlamayan Hacı Osmanoğlu kuralları belirliyor demiş. Vallahi işte ben İbrahim Bey Sayın Başkan'la ilgili yorumumu yaptım, gazetede de yazdım. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na teşekkür edilmeli ve uğurlanmalı diye düşünenlerdenim. Bu Ahmet Volkan Paçacı'dan gelmiş. Penaltılar şu anda gayet adil, daha ne olsun demiş. İşte MLS modeli tartışılıyor. Yani affedersiniz, topu sürerek penaltı attırma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin Emre abi. Ben Ankara'dan Eşref. Fenerbahçe UEFA'dan 7 milyon avro ceza yedi. Harcama limitleri de belli. Bu

0: Hıza harcama limitlerinden düşecek mi abi? Tabii ki düşecek. Yani bu onların ödemesi gereken bir ceza ama bunu nereye konuşlandıracaklar bilançoda onu bilmiyorum. Yani geçen yıla ait deyip ayrı bir harcama limitlerinin içerisine dahil edilir mi? Yoksa bilançonun içine mi atılır? Onu bilemedim. Emre abi günaydın. Yanımda Mardin Kızıltepe'den Mehmet abi var. Kendisi Ahmetsporlu. Kızıltepe ve Ahmetspor'a Beta Plastik'ten selamlar demiş. Biz de başarılar diliyoruz. Saygıdeğer dostumuzun dedikleri gibi. Trabzonspor oyuncu alıp satarak kulübü ticarethaneye çevirdi. Şampiyonluk demiş. Sonuna kadar nasıl olsa gideriz, oralara gelelim bakarız kafası yanlış değil mi? Nitekim şampiyonluktan uzaklaşınca taraftar tribünlerden çekildi. Trabzonspor bu yıl daha ne yapsın? Yani Fatih Tekke önemli işler yaptı. Önemli başarılara imza attı. Ertuğrul Doğan bence kulübü çok akılcı yönetiyor. Onu al, bunu al, şunu al. Onu da getir, bunu da getir yapmıyor. Oyuncu statüsünü iyi planlıyor. Yani bence Türkiye'de son söylenecek lafın ana isimlerinden biri Trabzonspor olur. Daha ne yapsın? Kupaya getirdi. Keza yine aynı şekilde şampiyonluk yarışında hep ilk ikinin içerisinde vardı. Son anda geride kaldı, üçüncü oldu. Bence çok doğru bir bakış açısı değil, saygıdeğer dinleyenimizin bakış açısı diyelim. Reklam vakti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve hattımızda Profesör Doktor Yusuf Erzin hocam var. Hocam günaydın.
9: Günaydın Emre'ciğim, iyi yayınlar.
0: Hocam bizim sloganımızda biz bitti demeden bitmez ama Belçika biz bitti demeden bitmez dedi ve Senegal maçı seyretmeyenlere söyleyeyim, mutlaka seyredin. Senegal 86'ya kadar 2-0 önde, maç bittiğinde 3-2. Uzatmayın.
9: Evet. O da uzatmada da uzatmanın uzatmasının da penaltıyla yani.
0: Evet, penaltı da penaltı bu arada. Net arkadan basıyor yani adam.
9: Evet. Yani o an pek anlaşılmadı penaltı mıdır değil midir gibi. Ama
0: yavaşlatılmış hakikaten... da gördüm ben de zaten. Ben vermezdim mesela sağ içinde. Hakem de vermedi zaten, VAR'la verdi.
9: Evet. Evet. Yani ilginç olan, yani Dünya Kupası'nda bu benim görüşüm tabii, hakem performansları çok üst düzey.
0: Değil mi?
9: Yani ya inanılmaz. Ve öyle bir hükümranlık kurdular ki sahada hakem müessesesiyle. Yani futbolcular yere düşüyor, ediyor, adamların hiç umurunda olmuyor, devam ettiriliyor. Hiç kimse gidip itiraz etmiyor. Yani uçak aça bir top oynanıyor, anlatabildim mi? Öyle ufak temaslara faul vermek falan yok. Oyunu hiç kesmemeye çalışıyorlar. Futbolun doğasına son derece uygun bir hakem performansı var yani. Ben hakemleri inanılmaz beğendim Emre bu turnuvada. Yani majör bir hata görmedim seyrettiğim maçlarda en azından. Tabii ki hatalar olacak ama hataları minimize etmişler. Demek ki kaliteli adamlar çağırınca maçı yönetmek için inanılmaz keyifli hale geliyor futbol. Yani dikkat ettin mi sen de ona? Hiç yani bir sürü pozisyona kendini oyuncu yere atsa dahi ufak temaslarda katiyetle faul vermiyorlar. Öyle penaltı kolay kolay hiç vermiyorlar. Mesela dün İngiltere maçında Kane ilk yarıda böyle bir pozisyonda yere düştü. Belki seyretme şansın olmuştur.
0: Evet evet evet.
9: Mesela hiç direkt devam ettirdi adam.
0: Şeyde de yani Almanya maçındaki iptal edilen gol de çok tartışıldı mesela. Ne, yani hatta şey dediler, bu İngiltere'de o zaman bütün golleri iptal edin, City asla şampiyon olamaz gibi yorumlar geldi ama çok enteresan. Mesela ben orada çok isabetli karar verildiğini düşünüyorum. Kaleciye orada ben net bir faul var.
9: Ben de çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsun kale sahasının içinde kalecinin dokunulmazlığı vardır. Yani topa yükseldiği zaman ona şarj bile yaparken faul verebilir hakem. Orada o kalecinin performansı çok iyiydi. Ve oyuncu onu hafif bir iterek onun belki de Alman oyuncunun vurduğu kafa topunu kurtarmasını engelledi. Anlatabildim mi? Çünkü evet. Orada milisaniyeler kaybettirdi kaleciye. Onun için golün iptali doğruydu bana sorarsan. Zaten sonra ilginç, o sayılmayan golü atan oyuncu penaltıyı kaçırdı. Almanya Dünya Kupası'ndan elendi.
0: Tah
9: evet. Yani şimdi Almanlar Türkiye'ye gelince bir sürü dalga geçen videolar yayınlamışlardı. Şimdi kendileri ne yapacak onu merak ediyorum.
0: Ben yani şeye çok güldüm hocam. Hollandalılar Fas biliyorsunuz dua ediyor ve secdeye evet. gidiyorlar. Bununla evet. ilgili maalesef Hollanda'da bir alçak, kendisine siyasetçi diyen bir mağlukat böyle evet. iğrenç paylaşımlar yapıyor. O kadar sevindim ki Fas, yani şu anda favorim Fas hocam. Fas ve Cezayir'i tutuyorum.
9: Yani şöyle, tabii öyle şeyler yapmamak lazım. Bunlar yanlış şeyler ama işte Türkiye hakkında çok ilginç bir fotoğraf vardı. Dünya kupası şeklinde kesilmiş bir döner. Anlatabildim mi? Tam onun formunda. Altına şey yazmıştı işte, you are good at this. Yani bu dönerin altına bunda iyisin. Yanına Dünya Kupası'nı koymuşlar. But not at this diye yazmışlar ya, ama bunda değil. Yani o çok ilginçti mesela. Çünkü döner tam Dünya Kupası gibi kesilmiş. Bunda iyisin ama bunda iyi değilsin. Yani yemek işiyle uğraşın, futbolla uğraşmayın der gibi. Neyse tabii sürprizleri falan görünce işte Paraguay mesela, yani Almanya'yı elemesi Paraguay'ın. Yani şimdi insan o kadar üzülüyor ki. Yani bakıyorsun geriye dönüp o Avustralya maçı oraya gelir miydi? Yani o Paraguay maçı daha ikinci dakikada o gol yenir miydi? Yani düşünsene o iki maçta çok daha üstün olduğumuz bir durumda kadro kalitesi olarak, ama karşında da tabii kompakt takımlar var, yani iyi kapanan takımlar, iyi savunma yapan. Mesela Paraguay Dünya Kupası eleme maçlarında kendi bölgesinde en az gol yiyen takım. Yani bu iki takımı mesela, ya bak bunlar kolay kolay gol yemiyor, biz defansımızda da dikkatli olalım falan deyip birer puan alsak. Ha tabii son maç o zaman Amerika maçı. Amerika gidip 9 tane as oyuncusunu oynatmadan, yani rezerv takımıyla çıkar mıydı? Hani grup liderliği ya da birinci ikincilik söz konusu olsa onu bilemiyorum tabii, ama sonuçta son oynadığımız maçta ev sahibi Amerika'yı yensek de o maçın sıralama anlamında hiçbir anlamı yoktu. Amerika'nın birinci bitireceği, bizim de dördüncü bitireceğimiz kesindi. Öyle bir maç oynadık işte.
0: Bu arada ama Amerika Belçika ile eşleşti. Yani yol o kadar açık ki hocam. Yani şimdi
9: ya, tabii.
0: inanılmaz tabii. Mesela ya Portekiz ya İspanya gelecek. Ama ben şeyden sürpriz bekliyorum mesela, Hırvatlardan Portekiz karşısında. Portekiz ya. Dağınık bir takım.
9: Evet ama Hırvatlar da eski Hırvatlar değil, söyleyeyim sana.
0: Modric çok yaşlanmış hocam ya. Benim gibi şimdi olmuş.
9: Estağfurullah. Yani şöyle bir olay. Hırvatlar da artık bizim bildiğimiz Hırvatlar değil yani. Yani ben orada Portekiz'i favori olarak görüyorum ama bizim kura yolumuz açık bir yoldu. Yani dediğim gibi geçen hafta dedim, en azından bir çeyrek final Türkiye adına olmalıydı. Bizim seyircimiz orada olmalıydı. Çünkü turnuvaya renk katan bir seyirci. Şimdi Amerika'da oynanan mesela ülkenin durumundan da, futbol durumundan da etkileniyor mesela Dünya Kupası. Mesela futbolu çok seven bir ülkede oynattığını düşün Dünya Kupası'nı. Bu bir Uruguay olabilir, Brezilya olabilir, Arjantin olabilir, Avrupa'da herhangi bir ülke olabilir. Tribünlerin bile maça katkısı bambaşka oluyor. Mesela Amerika'daki maçlarda hangi takım oynarsa oynasın, yani tribün performansları dikkat ettiysen çok düşük. Yani o seyircinin o maça katılışını falan görmüyorsun. Çok seyrek bazı anlarda. Ama mesela bir 2008 Türkiye'nin katıldığı Avrupa Şampiyonası'nı düşün. Yani tribünler resmen sahanın içindeydi. O da futbola ayrı bir heyecan katan bir şeydi. Şimdi artık pek öyle değil yani. Amerika'daki bu maçlarda ben seyirci performansından hiç hoşnut değilim.
0: Peki Fenerbahçe'ye dönelim. Fenerbahçe'nin attığı adımlardan memnun musunuz? Cezayı nasıl yorumluyorsunuz? Asıl önemli olan Fenerbahçe şunun şurasında 20 gün sonra Avrupa'da sahne alacak.
9: Ümit alacak ama yani kadro çok kabarık şu anda yabancılar anlamında.
0: Ya inanılmaz yani, değil mi? Şimdi mesela

0: Ya
1: ChatGPT'ye
0: 26
1: sordum,
0: ya ne bileyim
1: bulamadım diyor.
0: 26 oyuncu mu ne var yani bizde?
1: Hocam Ederson, Livakovic, Skriniar, Carlos Becao, Semedo, Osterwolde, Fayet, Omar Fayet hala sizde mi diye düşünüyorum.
0: Abi adamı biz unuttuk yani. Ne zaman
1: Ya ben
0: oynadığını, nerede
1: Mimovic falan
0: oynadığını
1: var.
0: bile unuttuk.
1: Evet. Ashley Brown, Mimovic, Sofyan Amrabat. Ben dedim Amrabat gitmedi mi ya? Takımda mı hala?
0: Yani tabii şimdi bir de

0: Ruyu boşaltmak zorundasın. O zaman ya kiralama yoluna gidecekler ya vesaire vesaire. Yani Fenerbahçe'nin bu transfer politikasındaki son durumu çok sıkıntılı. Kimi gönderip kimi alacak, ben de ne yapacaklarını hakikaten çok merak ediyorum. Bir yandan da financial fair play var. Ceza verdi Fenerbahçe biliyorsun. İşte 11 milyon euro bir ceza ile başlandı. Sonra pazarlıklar neticesinde 7 milyon euroya indi yani yapılan açıklamalar sonrasında. O da bir başka sıkıntı. Bilmiyorum, bekleyip göreceğiz. Çok az kaldı elemeye. Mesela Ederson'u ne yapacaksın? Livakovic'i ne yapacaksın? Gibi. Yani ben olsam Ederson'u gönderirim. Livakovic geri gelsin derim. Anlatabildim mi? Yani o Ederson'dan artık bir şey beklenmez. Yani mümkün olan en kısa sürede gönderilmesi lazım. Hele de son Galatasaray maçında yaptığı şeylerden sonra katiyete Fenerbahçe'de olması lazım. Zaten şimdi kendi milli takımında mümkünse oradan hiç geriye döndürmeden onu başka bir yere göndermek lazım. Ama Livakovic mesela çok iyi bir turnuva geçiriyor. Çok yani kendine gelmiş gözüküyor. Belki ondan faydalanılabilir. İşte defans için farklı isimler telaffuz ediliyor Fenerbahçe'ye gidecek diye. Elindekileri ne yapacaksın? Mesela Diego Carlos hiç yüzüne bile bakmadık. Direkt kiraladık Como'ya. Como da iyi bir sezon geçirdi. Onun için Aziz Başkan da dikkat edersen başkan seçilmeden önce şey demişti. İşte bütün hepsini değerlendireceğiz. Hepsinin son durumlarına bakacağız. Ona göre fayda sağlayabileceklerimizi kadroda tutmaya çalışacağız demişti. Bakalım nasıl olacak Emre? Ben de merak ediyorum yani.
1: Peki hocam, bu UEFA'nın cezasını yorumlarken ve tanımlarken acaba bu cezadaki 7 milyon euro toplam finansal fair play'den düşülecek mi?
0: Sanmıyorum, onu bilmiyorum
1: ama ben de bilmiyorum. Yok, o yüzden.
0: Ben de sanmıyorum. Yani ama bu ciddi bir uyarı aslında. Yani gözüm üstünde diyor. Şimdi Ali Koç zamanındaki gelen giden oyuncu sanası belki 150 taneyi bulmuştur. Ve bunların hepsinden çıkamıyorsun. Yani alıp bu oyuncuyu mesela yurt dışına bir takıma kiralıyorsun. 2 sene üst üste kiralıyorsun mesela. Sonra ne oluyor? Adam hala bonservisi sende. Artık taraftar adamı unutmuş oluyor mesela. Abi bakıyorsun geri dönmüş. Mesela bunun en tipik örneklerinden bir tanesi Dinamo Zagreb'e gitti galiba. Miha Zajc mesela. Senelerce kiralandı, edildi vesaire falan. Her kamp döneminde bir bakıyorsun Miha Zajc geri dönmüş. Yani onu mesela geçen sene falan daha Dinamo Zagreb'e gönderdiler. Böyle bir sürü oyuncu var. Yani birikti. Yani öyle bir transfer savurganlığı yapıldı ki Fenerbahçe'de ve sonuç da yok. Şimdi bunları bu yeni yönetim adeta kucağında buldu. Bunu nasıl çözecek hızlı bir şekilde? Nasıl oturmuş bir kadroyla ön eleme turuna hazır olacak? Ben de inan merak ediyorum ama bunlar artık her sene olan şeyler Fenerbahçe'de. Yani klasik şeylerden biri şudur. Ön eleme turunda elenilir. Hemen alelacele başka transferler yapılır mesela. Her sene bu olur Fenerbahçe'de. Bakalım bu sene ne olacak?
1: Hocam şuna ne diyorsunuz? Galatasaray John Duran'ı aldı. O John Duran Galatasaray'da Osimhen'i durdurmak için, daha doğrusu Osimhen'e alternatif olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bugün Galatasaray'da Osimhen'e yedek olarak John Duran'ı tercih etti. Fenerbahçe'nin tercihlerinde bir problem mi var?
0: Yani ne açıdan, onu pek anlayamadım tercih problemi derken.
1: Yani hani seçtiği oyuncular, golcü diye bulduğu isimler ve bu isimlerin Türkiye'de karşılığının çok fazla vücut bulmaması nasıl yorumlanabilir, ya da o Fenerbahçe'de mesela Fenerbahçe'den Galatasaray'a geldiğinde John Duran neler yapacak merak ediyorum. Yani neden Fenerbahçe'de olmadı da Galatasaray'da olabileceği düşünülüyor?
0: Sence olabilir mi yani? Çok ciddi problemleri olan bir oyuncu. Ben olsam hiç almazdım yani Galatasaray'ı.
1: Ben de almazdım. Ama
0: ya inanılmaz disiplinsiz. Evet. Ondan sonra acayip egosantrik, kendine dönük böyle. Anlatabildim mi? Yani takım ile uyumsuz, kafasına göre işler yapan falan bir oyuncu. Yani hakikaten ben devre arasında gönderildiğinde çok mutlu olmuştum. Yani hiçbir faydası yoktu Fenerbahçe'ye. Ha, şöyle bir olay oldu. Tabii biliyorsun Kadıköy'deki maçta Galatasaray 1-0 öndeydi. Son anda kafayla gol attı. 1-1 oldu mesela. Hem rakibine 2 puan kaybettirdin, hem kendin 1 puan cebine koydun. Bir de biliyorsun İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş maçında acayip bir top.

0: kapıp acayip bir gol attı. Oradan da bir puan alacaktan artı 2 aldın gibi, değil mi? Mesela herkes bunu söyledi. Geri kalan maçlarda neredeydi? Hiç ortada yoktu. Ha, Galatasaray'da bilmiyorum bir sihirli değnek dokunur, çok iyi bir hava yakalar, gerçek kimliğine bürünür, onu bilemem. Anlatabildim
1: hocam,
0: mi?
1: O sihirli değneğe inanıyor musunuz gerçekten?
0: Ya ne bileyim, bazen mesela takımda çok daha
1: mesela
0: farklı
1: Cengiz Ünder'e onu yaptılar, getirdiler. İrfan'a onu yaptılar, bir başkasına. Ya gerçekten o sihirli değnek var mı? Ya ben öyle bir sihirli değneğe falan
0: ya çok inanıyorum. Ya o seyrek, yani o çok seyrek olan bir şey ama mesela bazen A takımında oynarken Ahengi yakalayamıyor. Arkadaşlarıyla ilişkileri yok. Yani öbür tarafa bir gidiyor. Orada çok daha sıcak bir ortam görüyor mesela. Nasıl diyeyim, takdir edildiğini hissediyor. Mesela o da maksimumunu vermeye çalışıyor. Mesela o zaman farklı bir oyuncu profili oluşabilir ama ben hakikaten John Duran'ın Fenerbahçe'deki performansına, hal ve tavırlarına bakınca Galatasaray hakikaten aldı mı, şaka mı yapıyorsun bilmiyorum ama yani ne bekleyecek Galatasaray John Duran'dan onu bilmiyorum. Hakikaten sıkıntılı bir oyuncu.
1: Ali Naci aldı diyor. Yani ben tabii transferle çok bilgili ve ilgili değilim.
0: Bilmiyorum, inşallah almamıştır yani. İnşallah çok daha iyi bir oyuncu getirsin Galatasaray'a da. İnşallah onu almasın ha. Bizde çok ilginç bir futbol iklimi var. Mesela adam aynı problemli şeylerine devam eden ama arada bir spektaküler gol atar. Herkes aa bak ne yaptı bilmem falan. Yani öyle şeyler de oluyor bizde. Ama mesela Fenerbahçe'ye inanılmaz bir paraya gelmişti. Yani yıllık 21 milyon euro mu ne maaşı vardı. Ve acaba ne yaptı Fenerbahçe'de bunun karşılığında dersen hiçbir şey de yapmadı. Yani normalde ondan beklenen şey sürekli ilk 11 oynamasıydı forvet olarak. Katiyette öyle bir durumda olmadı. Sürekli sakatlıklar falan da devreye girdi. Şu oldu, bu oldu. Yani hakikaten yani disiplinsiz. Zaten biliyorsun İngiltere'den bize geldi. Aston Villa'dan. Aston Villa'da yöneticiler Fenerbahçe ile şu UEFA Avrupa Ligi öncesi buluştuklarında ya siz bu adamı niye aldınız ya da nasıl idare ediyorsunuz falan gibi sorular sormuşlar. Yani en sonunda olmadı. Devre arasında gönderildi. Ha, onun yanında Yusuf En-Nesyri de gönderildi. O da gönderildi. Cenk Tosun da gönderildi. O da Kasımpaşa'ya gönderildi. Yerine kim alındı? İşte 22 milyon euro bonservis verilip Siddiki Şerif alındı. Bütün Fenerbahçe'nin yani gol ümidi 18 yaşında bir çocuğa bağlandı. Sonra da dendi ki Tedesco onu istedi. Ya Tedesco onu ister mi kardeşim? O kadar akılsız adam mı? Onu olsa olsa gelecekte daha yüksek bir fiyata satabilirsiniz. İkinci forvet gibi alın demiştir. Yani 3 adam gönderip santrfor almayınca Fenerbahçe başına bunlar geldi. Anlatabildim mi? Ama dün mesela İngiltere maçına bakıyorsun. Yani Harry Kane diye bir adam çıkıyor. Gayet yavaş tempoda gelen bir ortaya öyle bir hızlandırarak kafa vuruyor ki birbiri yakalattırıyor takımı. Ondan sonra ceza sahasının yayının yakınlarında hafif de sağ tarafa yakın bir top alıyor, dönüyor, öyle bir vuruyor ki topu 90'a gönderiyor. Yani onu dünyada kaç tane golcü yapabilir? İnanılmazdı mesela dün Harry Kane. Yani ben seyrederken şaşkınlık yaşadım. Nereden o hani şapkadan tavşanı çıkardı. İnanılmaz bir maç oynadı. Mesela Fenerbahçe'de Harry Kane'in 3'te 1'i bir santrfor olsaydı geçen sene hakikaten Galatasaray'ın şampiyonluk anlamında yaptığı ikramları geri çevirmezdi diye düşünüyorum ama bu bizim hastalığımız. Her sene kadro mühendisliğindeki hastalık, işte dolu kadroyu nasıl boşaltacağız, kimi göndereceğiz, kimi getireceğiz. Sonra bir kadroyla hiç hazır olmadan ön eleme maçına çıkılır. Orada elenilir mesela isimsiz bir takıma. Ondan sonra bir paniklen bir sürü adam daha getirilir, bir sürü adam gönderilir. Yani yıllardır böyle geçiyor Fenerbahçe'de. Yani şimdi ben de dediğim gibi merakla bekliyorum şu 2-3 haftada neler olacak, onları merakla bekliyorum. Vedat'ı getirdik, o da yani nasıl bir uğursuzluksa o da sakatlandı. Şimdi 4 hafta yok diyorlar mesela. O zaman otomatikman ön eleme maçına yetişemiyor. Kim oynayacak forvet? Gene Kerem'den çakma santrfor mu yapacağız? Ben de merak ediyorum Emre'ciğim.
1: Galatasaray'da Icardi'nin sözleşmesi sona erdi. Mesela Fenerbahçe evet. Icardi'yi alır mı? Almalı mı?
0: Yani hayır, hiçbir Türk takımı almamalı. Yani tüm samimiyetimle söyleyeyim. Yani ya hepimiz aynı gemideyiz. Yani hayır, Türkiye bizim memleketimiz, anlatabildim mi? Yani bu futbolculara verilen paralar, tamam futbol bir eğlence diyelim ama bu paralar aslında eninde sonunda hepimizin cebinden çıkıyor. Yani mesela uyduruyorum, bir adamın bonservisine 50 milyon euro verdin ya da işte Osimhen'inkini 75 milyon euro verdin. Ya 75 milyon euroya ne okullar, ne üniversiteler yapılır, ne çocuklar okutulur mesela, anlatabildim mi? Onlar Türkiye'ye neler neler katarlar. He, ama bu işin doğasında eğlence sektörü diyelim. Böyle paralar gidiyorsa bir şey diyemem, ama inşallah yani Icardi'ye hiçbir tür takımı para vermez. Yani Icardi için futbol bitmiş, anlatabildim mi? Ha, 4 sene evvel Galatasaray'a geldiğindeki o zıpkın gibi Icardi. Mesela Kadıköy'de Altay'a attığı bir tane gol var. Çok kapalı bir açıdan 90'a gönderiyor topu vesaire. O Icardi her zaman gelsin. Ama o Icardi artık yok. Şimdi o da biliyor pazarının kısıtlı olduğunu. Burası da onu tanıyan bir pazar. Burada bir takıma gitmeye çalışabilir mesela. Ama inşallah hiçbir takım almasın onu.
1: Peki Beşiktaş'ta bir İtalyan dokunuşu var ve önemli isimleri de yavaş yavaş getirmeye başladı. İşte bugün sağlık kontrolleri falan var. Evet. Neler söylersiniz? Bu arada Acun'dan da sizin takımda, yani Fenerbahçe'deki bazı oyunculara teklif gelmiş. Mesela Talişka'yı da istiyor.
0: Yani şimdi o şöyle bir olay, yani tabii Premier Lig'de oynayacak Fenerbahçe'den Hull City'ye giden. Artık havası değişti Hull City'nin. Yani eskiden Championship'e gidiyordun. Şimdi Premier Lig'e gideceksin. O mesela futbolcunun iştahını arttıran bir olay olacaktır. Orada o sahneye çıkmak.
1: Tabii canım.
0: Yani o bir de
1: Premier Lig'e malzemeci diye çıksam bile heyecanlanırım.
0: Tabii şimdi bir de senelerdir Acun bunu yapıyor. Yani Fenerbahçe'de gözden düşen ama aslında kaliteli olduğu oyuncular, inandığı oyuncuları kendi takımına alıyor. Belki o sayede aralarında konuşup Fenerbahçe kadrosunu bir miktar boşaltmayı düşünebilirler. Yani iyi de olur Fenerbahçe açısından. Premier Lig çünkü çok önemli bir sahne, çok büyük bir sahne. Bakalım nasıl olacak yani. Bekleyeceğiz Emre'ciğim.
1: Hocam vaktiniz var mı? Bir iki tane soru var, sorayım mı?
0: Olur lütfen.
1: Diyor ki bir değerli dostum, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gitmesini istiyorsunuz diyor. Ama Beşiktaş'a parmak sallayan Mehmet Büyükekşi ile ilgili Galatasaraylılar hiçbir şekilde konuşma yapmamışlardı diyor. Halbuki Galatasaray gönderdi Mehmet Büyükekşi'yi bu arada. Serdal'dan gelmiş, neler söylersin? Serdal yine eksik ve yanlış bir bilgi vermiş ama.
0: Yani evet, sonuçta aslında baktığın zaman federasyon başkanı kim olmalı?
1: Kim olmalı? Yani mesela bugün Uğur Meleke'nin yazısını okudunuz mu?
0: Okumadım ama sevgili Emre, bilmeden şunu söyleyeyim. Kesinlikle o sporun içinden gelen birinin olması
1: Yok,
0: lazım.
1: Yok ben adayım demiş.
0: Olabilir. Şimdi şöyle bir olay var. Yani mesela Türkiye Voleybol Federasyonu'na bakıyorsun, değil mi? Kendisi o sporun içinden gelmiş bir üstad. Türkiye'nin voleyboldaki başarısı özellikle kadınlarda mesela ortada. Yani gene bakıyorsun mesela, uyduruyorum, Handball Federasyonu'nun başına o spordan yetişenler. Neden? Bunlar çok göz önünde olan federasyonlar değil. Ama Türkiye Futbol Federasyonu dediğin zaman bir bakıyorsun, nerede bir müteahhit, nerede bir bankacı, nerede bir bilmem neci, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına geliyor. Yani ne sıfatla geliyorsun yani? Anlatabildim mi? Bak, kulüp başkanlığı yapmış olmak da TFF'ye başkan olmak için yeterli bir referans değil. Neden dersen, kulüp başkanları da genellikle müteahhitler vesaireler, iş adamları, şunlar bunlar. Şimdi bunlar da sporun içinden gelmiyorlar. Belki baksan hayatlarında 10 kilometre koşmamışlardır. Evet, ama TFF'nin başına geliyorlar. Bir kere TFF'nin başına gelecek adam ya bu işin içinde, bu yönetici sınıfının içinde. Mesela nasıl örnek vereyim? Bir Şenes Ersik mesela.
1: Peki mesela Fatih Terim'i bir Fenerbahçeli olarak ister misiniz TFF'de?
0: Ya niye istemeyeyim ki?
1: Aa, enteresan.
0: Tabii ki niye istemeyeyim? Yani oraya geldiği zaman o üstündeki Galatasaray formasını çıkarıp oturur o koltuğa Fatih Terim mesela. O karakterde bir insan. Yani niye istemeyeyim? Sporun içinden gelen bir adam. Eğer Türkiye futbolu gelişecekse neden istemeyelim yani? Tabii ki isteriz. Ben isterim şahsen, ama çoğu Fenerbahçeli alerjisi olduğu için istemeyecektir. Ama bence bu federasyonlardan çok daha başarılı bir yönetim şekli gösterecektir. Eğer ki güç zehirlenmesi içine girmezse, yani dengesini o koltuk heyecanıyla kaybetmezse, çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü nereden baksan 50 yıldır Türk futbolunun içindedir. Anlatabildim mi? Neyin nerede aksadığını, neden altyapıdan oyuncu çıkaramadığımızı vesaire çok iyi biliyordur. Mesela bir 5 yıl böyle gidip federasyon başkanlığı yaptı.

0: yapılacaksa alttan bir sürü genç yeteneklerin kazandırılacağını düşünüyorum. Bunu milli takımdayken yapmıştı Fatih Terim. Şehir şehir bütün Anadolu'yu gezmişti. Bunu da çoğu insan bilmez. Ha, Fenerbahçeli'ye sorsan tabii ki Fatih Terim olmasın derler, anlatabildim mi? Ama aslında bunları aşmamız lazım. Çünkü Fatih Terim gibi adamlar normalde üstlerindeki renkleri çıkararak o koltuğa otururlar. Belki de kendi kulüplerine en acımasız davrananlar olurlar. Anlatabildim mi? Kimse taraf tutuyor demesin diye. Yani bizim Türkiye futbolunun neden bu hale geldiğini anlamak için kimler Türk futbolunu yönetiyor, nasıl oluyor bu işler, ona bakmak lazım. Yani bir laf vardır, dünyada işe uygun adam bulunur, bizde adama uygun iş yaratılır. Anlatabildim mi? Türkiye liyakattan uzak bir ülkedir. Hep torpil döner, tanıdık işleri bilmem neler falan filan. Bu işler hep böyle yürür. Yani iktidarlardan da bağımsız olarak hep böyle yürür. Kimseyi eleştirmek için demiyorum ya da dönemi eleştirmek için demiyorum.
1: Yo, 250 yıldır böyle zaten.
0: Ya hep böyledir, anlatabildim mi?
1: Ya Osmanlı'da bile böyle akçeli işler varmış biliyorsunuz. Ya
0: tabii işte ahbap çavuş ilişkileri bilmem ne.
1: Bir atasözü var hocam bizde ya, ahbap çavuş ilişkileri işte. Bir İngiliz'de var mıdır mesela bu atasözü, ahbap çavuş
0: ilişkisi? Ahbap çavuş ilişkisi vardır büyük ihtimalle İngilizler'de. Fakat mesela Almanlarda şöyle bir deyim var mıdır bilmiyorum. Bal tutan parmak yalar. Yani bir Alman'a bal tutan parmak yalar desen adam anlamını anlamakta zorlanır.
1: Ya da Koch yani vardı demek? Mesela Alman Cumhurbaşkanı Koch şey demiş, evet, midir mesela, ya da Angela Merkel şansölye çıkıp da benim memurum işini bilir falan der mi mesela?
0: Demez tabii ki, yani onu dediği an istifa ettirirler adama ülkelerde. Çünkü yani onların yapısı çok daha farklı, böyle şeyler yani örnek olacak insanlar böyle laf etmez deyip istifa ettiler. Ama benim en dikkatimi çeken deyim işte bal tutan parmak yalar. Yani bu bizde çok normalleşmiş bir laftır. Yani büyük işler, büyük paraları yönetiyorsan oradan senin de cebine bir şey girer, normaldir falan. Bal, yani 10 kilo bal varsa bir 100 gram da senin cebine girebilir değil mi yani? Parmağını yaladığın zaman yani çok ilginç bir şey tabii. Bizde böyle şeyler var. Böyle olduğu için de işte gidiyorsun.
1: O parmağı eşek arısı soksun diyorum.
0: Yani hayır, baksana. Şimdi gidiyorsun, ne oluyor mesela? Avustralya, Paraguay gibi yani mali değeri, kadro değeri senin böyle 1/3, 1/4, 1/5 ama takım gibi takım. Öyle top oynayan takımlara karşı gidiyorsun, gol atamıyorsun, bir de gol yiyorsun üstüne. Ondan sonra hiçbir anlamı olmayan son maçta Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenince artık başımızdaki teknik direktör de iyice Türkleşmiş. Bir maçtan daha hayırlı vesaire şeklinde bir açıklama yapıp ya da daha önemli şeklinde bir açıklama yapıp kendi açıklarını kapamaya çalışıyor. Yani önemsiz bir anlamsız bir son maçta aldığımız galibiyeti çok önemliymiş gibi bize göstermeye çalışıyor ve millet de bunu yiyor. Yani diyorlar ki işte Amerika Birleşik Devletleri ev sahibini yendi. Ya Amerika Birleşik Devletleri futbolda nedir kardeş? Anlatabildim mi? Önüne bir tane doğru dürüst rakip gelse dakikasında elenecek yani.
1: Peki eğitim seviyesinin federasyon başkanlığı sürecinde etkisi var mıdır? Bir değerli dostum şöyle sormuş. İbrahim Hacı Osmanoğlu ilkokul mezunu, Fatih Terim de ortaokul mezunu. Bu arada yanlış bilgi vermiş. Yakup'tan gelmiş. Fatih Terim ortaokul değil, lise mezunu. Adana Endüstri Meslek ve Motor bölümünü bitirmiş bir isim. Bence biraz araştır hocam ya. Yani Google'a yazsa zaten 2 dakikada veriyor Google onu. Çünkü pro lisans alırken onu tebliğ etmek zorunda kalıyorlar. Buradan size o soruyu sorayım. Yani bu meslekler için, yani yönetim organizasyon meslekleri için diploma ne kadar önemli?
0: Yani şimdi tabii ben hani isterim ki insanlar işte ortaokul, lise, üniversitede bitirsin. Hani alabildikleri kadar bilim anlamında bir şeyler öğrensinler. Ama sadece bilgi okullarda alınmaz. Yani hayat okulunda da çok şey öğrenebilirsin. Mesela o zamanlar durumu müsait değildir. Ancak ilkokul mezunusundur ama sonra hırs yaparsın. Gidersin mesela 2 yabancı dil bile öğrenebilirsin dışarıda.
1: Hocam İtalyanca öğrendi adam. İngilizce öğrendi yani. İnanılmaz bir gayreti vardı. Ben takdir ediyorum onu.
0: Tabii ben de takdir ediyorum yani. İtalya'ya gidiyordu mesela. Burada bir Levanten aileden bir hanımefendi ona hızlandırılmış dersler vermişti İtalya'ya gitmeden önce. Onu hatırlıyorum. Sonra çat pat da olsa işte kötü bir İngilizce konuşmaya çalıştı. İşte bunun esprileri, şakaları falan da çok yapıldı biliyorsun. Yanlış kullandığı kelimeler vesaire falan, ama özgüveni görüyorsun değil mi yani? Mesela önemli bir şeydir insanın özgüveninin olması. Ben mesela o kadar İngilizce değil, onun 3 katı İngilizceyle o kadar rahat konuşamam.
1: Tabii tabii. Ama eleştirdikle işte, dalga geçtik yani. This is tabela falan böyle.
0: Yani look at the tabela falan diyordu. Ha. Anlatabildim mi yani? Yani look at the standings bilmem ne falan demiyor. Look at the tabela diyor mesela. Olabilir yani. Herkes onun tabela dediği zaman ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı anladı. Anlatabildim mi? Eskiden bizde de mesela Yugoslav teknik direktörler çalışırdı. Onlar da böyle garip bir Türkçeyle konuşurlardı. Ama herkes ne dediğini anlardı gibi. Ama İtalya'da mesela İtalyanca röportaj vermeye kalktığında Milan'ın başındayken mesela Milan başkanı şey demiş. İtalyanca verme röportajlarını. Sen Türkçe konuş, bizimkiler çevirsin demiş mesela. Anlatabildim mi? Çünkü biz İtalyanca bilmeyince mesela onun o konuşmaları bize iyi gibi geliyor. Ama aslında bir sürü gramer hatası var vesaire. Fiorentina daha böyle ufak bir şehir. Ona bir şey dememişler.
1: Hocam Adana'da mesela Oxford vardı da adam okumadı mı?
0: Tabii şimdi yani insan kendini geliştirmeye çalışmış. Bunlar takdir edilisi şeyler. Öbür tarafta bakıyorsun çok zengin bir ailenin çocuğu bunun yarısını bile yapamadan hani büyüyor, gelişiyor. Anlatabildim mi? Orada sen istekli, arzulu. Dolayısıyla yani okumuş olmak dediğimiz şey yani bir federasyon başkanlığı değil, her alanda bir avantaj. Ama illa da okumuş olmaya gerek yok. Kendini daha sonra da geliştirmiş olabilirsin. Benim için mesela en nasıl diyeyim iyi federasyon başkanı örneği Şenez Erzik'tir dediğim gibi. Neden? Çünkü yıllarca UEFA'da aktif görev almış, futbolun içinden gelmiş, belli bir kültüre sahip, tüm dünyada inanılmaz kontakları olan bir insan. İşte onun gibi adamları federasyon başkanı yapmak lazım. Kimi yapmamak lazım değil, onu biliyoruz da. Kimi yapmak lazım dersen Şenez Erzik gibi insanları federasyon başkanı yapmak lazım sevgili Emreciğim.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Şenez abi de ama çok yaşlandı ya artık yani bazen karşılaşıyorum. Evet.
0: Tabii yani çok değerli bir insandır. Ondan sonra hani onun gibi insanlar tabii şu halinde yapsın demiyorum. Herkes belli bir yaşa gelince artık dinlenmeli etmeli ama bundan 20 sene 30 sene belki haliyle demek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Yok bugün yani yarım saat mi konuştuk? Ne yaptık Emre anlamadım ben. Nasıl zaman geçti ama.
1: Vallahi hocam çok keyifli bir sohbet oldu. Endoskopileri ve kolonoskopiler benim yüzümden sekteye uğramadı umarım.
0: Valla çocuklar kapıyı kapattığım için içeri girmiyor. Şimdi açarsam kuyruk vardı kapıda.
1: Ya hocam ama siz muhteşem bir doktorsunuz. Yani hastaya yaklaşımınız falan bizzat tanık olmuş biri olarak.
0: Estağfurullah.
1: Yani hakikaten çok kıymetli. Bu arada ben 3 gündür Beykent Üniversitesi'nin mezuniyet törenini sunuyorum. Dün evet. Tıplar başladı. Yani hukuk ve tıpları sunmaya başladım. Hocam yani şunu çok net görüyorum. Yani mesela profesörlerin, doktorların, mezun olan öğrencilerin bakış açısı, biçimlenmesi, kıyafeti, gelişi, oturuşu, dinamiği çok birbirinden farklı hocam ya. Yani mesela mühendislikleri de sundum. Meslek yüksek okullarını da sundum. Hepsinin bir kalibrasyonu var ama sizde mesela bu zannediyorum deontolojiden kaynaklı. Hocam muazzam bir saygı var öğrencilerinizde. Evet. Özellikle profesörlere karşı.
0: Yani şöyle olmak zorunda. Tıp aslında askerlik mesleği gibidir.
1: Aynen öyle. Onu söyleyecektim de söyleyemedim.
0: Evet yani her zaman tabii bir bilim olduğu için tıp dediğin şey alttan mesela biri de seni yanlış yaptığın zaman uyarabilir. Ve sana literatürleri sunar. Hocam şu ilaçla şu olmaz vesaire vesaire şeklinde seni uyarabilir. Ama her zaman o uyarıyı bile son derece saygılı bir şekilde yapmalıdır. Yani biz ona çok dikkat ederiz. Hani o saygı limitlerini zorlayanlar da pek kolay kolay meslekte ilerleyemezler yani. Ona da çok dikkat ederiz.
1: Nasıl olsa bir yerde karşılaşacaklar mesela değil mi? Tabii adam mezun oldu. Mesela tabii TUS'a girdi, çekti dahiliye ve gastroenteroloji. Hop kucak.
0: Yani şimdi şöyle bir şey. Yani bizim aradığımız insanlar hep bilgili ve saygılı olanlar. Üstlere saygılı, söz dinleyen, ondan sonra tabii bu katiyetle illa üstlerinin dediğini uygulayacaksın diye bir şey yok. Oturursun masada vakaları tartışırsın, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım. Bunları son derece açığız ama her zaman saygı çerçevesinde olması lazım. Onun için mezuniyet törenlerinde de farklı bir disiplin görürsün ya da hocalara karşı farklı bir saygı görürsün. E,

0: Bunun nedeniyledir ki Türkiye dünyada tıpta ilk 10 içinde, kesinlikle gelişmişlik ve yapılan işlemler açısından. Onun için çok büyük bir sağlık turizmi var Türkiye'ye.
1: Hocam yani annem kalp krizi geçirdi. Bunu birebir yaşadım hocam. Yani herkes sallayabilir. Bak bunu hükümetçi falan, vay Emre Tilev sen iyice yalak oldun falan tanımlaması yapabilirsiniz. Yapın abi, dibine kadar yapın. Ama şunu söylüyorum. Hocam 8 dakikada ambulans geldi ki Seferihisar'ın bir şeyine, böyle Akarca diye bir deniz kenarına. Hemen evet. Götürüyorlar. Küt orada, pat küt sistem çözümleniyor. Anında bir hastaneye, özel bir hastaneye gönderiliyor. Diyorlar ki kalp krizi geçiriyor teyze. Orada emboli attığını görüyorlar. Hemen hastaneye yatırıyor falan. İnanılmaz. Mesela bunu İngiltere'de, Almanya'da arkadaşlarımla konuşuyorum. Diyor ki İmkanı doktora yok. Ulaşmak için 2 hafta bekliyorsun İngiltere'de diyor.
0: İmkanı yok. Yani sağlık sistemi olarak özellikle bu yüzyılda öyle bir sisteme geçti ki Türkiye, inanılmaz gelişmiş bir sisteme geçti. Yani E-nabızda mesela dışarıda yapılan bütün filmleri görüyorsun. Bu neyi sağlıyor mesela? Gereksiz istem yapmayı engelliyor. Abi bakıyorsun daha bir ay önce mesela filmi çekilmiş aslında, istemiyorsun. Evet. Ambulans sistemi, yani insanımız mesela trafik mürafik gibi problemler olmasa bütün acil tıp teknisyenleri, şoförler, tüm ekip inanılmaz bir özveriyle çalışıyorlar. Mesela benim Çatalca'da biliyorsun dağın başında bir tane evim var. Arkada mesela bir komşum kalp krizi geçirmiş. Yere yığılmış ve ambulansın gelmesi o köy yerinde yaklaşık 10 dakika falan sürmüş ama inanılmaz bir mesafe. Ondan sonra bana haber verdiler. Gittiğimde 2 tane acil tıp teknisyeni hastayı entübe etmişlerdi. Ve o köy şartlarında kalp masajı yapıyorlardı mesela. Kim yaptı bunu falan dedim. Biz kaç yıldır bu işle uğraşıyoruz dediler. İnanılmaz doğru müdahaleler yapıyorlardı hastaya. Yani Türkiye'de tıp her alanda çok gelişmiş. Düzeltecek tabii şeyler var. Bazen randevu süreleri vesaireler uzayabiliyor ama keşke her şey Türkiye'de tıp gibi gelişmiş olsa, tıp gibi layığıyla yapılsa. Bunu hakikaten gururla söylüyorum. Öyle olmasa zaten yurt dışından Türkiye'ye inanılmaz bir sağlık turizmi var. Yani göz ameliyatları, diş girişimleri, işte hatta saç nakli diyeyim, anlatabilirim. Büyük ameliyatlar, kalp ameliyatları, anjiyolar. Yani tüm dünyadan Türkiye'ye hasta yağıyor. Bu da Türkiye'nin tıpta ne kadar ileri olduğuna işaret eden bir şey sevgili Emre. İnşallah Türkiye'de tüm seksiyonlar, tüm branşlar böyle ileri olsunlar. Eğer öyle olsaydı Türkiye bugün dediğim gibi çok farklı bir yerde olurdu.
1: Evet, bir de yapay zekayı en üst seviyede kullanıyormuşsunuz. Şunu öğrendim mesela. Hastaneye hasta geldi, kalp krizi geçirdi. O an boş olan yoğun bakım, kroner yoğun bakım servisleri hemen düğmeye basıyormuş. Biz boşuz, getirin bize diyorlarmış. Bu inanılmaz evet. Bir senkronu da beraberinde getiriyor. Özel evet. Ve devlet hastaneleri.
0: Ve tabii şöyle düzenlemeler de var. Eğer özel hastane bile olsa acil şartlarından giriş yapıldığı zaman hiçbir ekstra ücret.
1: Tabii ben mesela anneme 20 bin liramı ne ödedim hocam, açık ve net söyleyeyim. O da şundan dolayı, annem bacaktan anjiyo istememiş, koldan evet. istemiş. Demişler ki ya farkı 20 bin lira, annem de ben veririm demiş. Zaten kadın kendi verdi, ben de ödemedim.
0: Evet yani. Evet evet, yani Allah kimseyi düşünmesin, herkes sağlığını korusun ama Türkiye o açıdan emin ellerde diyebilirim sevgili Emre'ciğim.
1: Hocam harikasınız. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum.
0: Selamlar herkese. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Süper bir sohbet oldu. Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin hocam. Gastroenterolog, inanılmaz, Cerrahpaşa Üniversitesi'nden. Efendim az sonra birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Radyo Gol.
3: Herkese günaydınlar ve Profesör Doktor Sayın Asırcı Hocam bizlerle birlikte Almanya'dan Koblenz Üniversitesi'nden. Saygıdeğer Hocam, günaydınlar, hoş geldiniz.
4: Günaydın sevgili Emre, iyi yayınlar sevgili kardeşim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Hocam iyi misiniz? Nasılsınız?
4: Gayet iyiyiz, gayet iyiyiz. Hele bu şampiyonanın ilk aşamasını bir iki gün içinde atlatıyoruz. Daha da iyi olacağız sanıyorum. Artık ak, kara, her şey belli olacak.
3: Evet, Dünya Kupası'na veda etmiş durumdayız belki milli takım olarak ama Dünya Kupası'nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi 3 maçı geride bıraktık. 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldık Dünya Kupası'nda.
4: Doğrudur.
3: Sizin için Türk milli takımı nasıl bir görüntü ortaya koydu Sayın Asırcı?
4: Ya şimdi ilk 2 maçımızla ilgili yorum yapmamıza gerek yok. Yani ilk 2 maçta aldığımız sonuç bizim başarısız bir sonuç aldığımızın çok açık bir görüntüsü. Ama çocukları da çok etkilemiş olması gerekir ki son maça artık bütün neleri varsa onu koyarak çıkacaklarına inanmış bir şekilde çıktılar. Hatırlarsın, daha maçlar başlamadan önce de söyledim bizim milli takımımızla ilgili. Psikolojik olarak yani bazı şeylerin sonuçlanmadan önceden konuşmanın hiçbir anlamı olmayacağını da belirtmiştim. Yani acımasız bir şekilde eleştirmenin de hiçbir anlamı yok. Neden? Bizdeki Türkiye'de oynanan futbolun ya da uygulanan spor dediğimiz olayın bir yığın eksikliklerinin var olduğunu kabul ediyoruz. Ama maalesef bunu biz kabul ediyoruz ama sporu yöneten arkadaşlarımız bu konuda yetersiz kalıyorlar. Neden yetersiz kalıyorlar? Çünkü kendi altyapınızı oluşturmadan başkalarını alıp, başka çocukları alıp, başka bir ülkenin çocuklarını alıp futbol oynatmak ya da spor yaptırmak, hani buna Türkiye'de devşirme sporcu adı da verildi biliyorsunuz, hatırlarsınız. Hatta olimpiyatlara da bunlarla gidilmesi düşünülüyor.
3: Hatta bizim, biz forvet bulamayınca acaba evet, Göztepe'nin forvetini devşirsek mi dediler.
4: Doğrudur, doğrudur. Biz işin hep kolay tarafına gidiyoruz Emreciğim. Yani ben hep ısrarla aynı şeyin üstünde duruyorum. Kendi şeyimizi, elbisemizi dikmek için kendimiz çaba sarf etmemiz gerekir. Yani eğer onun dışında uygularsak bir çıkış yakalarız, pat diye dibe vururuz ve ondan sonra bir iki başarılı şey alırız, gene havalara gireriz ve şey yaparız. Ve şunu söylüyorum, çocukları yolladığımız gibi de onları geri gelirken de aynı konvoyla karşılamamız gerekir. Yani neden gönderirken böyle yaptık da şimdi çok mu kötü insanlardı bu insanlar? Bunu kabul etmiyorum ben.
3: Hatta gelişlerde yüzler düşmüştü. Cuma günü döndüler biliyorsunuz Türkiye'ye.
4: Evet,
3: İbrahim Hacı Osmanoğlu da biraz kırgındı, üzgündü. Ben buradan yola çıkarak genel bir soru sormak istiyorum. Profesör Doktor Sayın Seyhan Asırcı Hocam'la birlikteyiz. Hocam, dünya değişiyor mu? Yani Fransızlarda mesela Senegal, Ghana, Togo kökenli futbolcu görüyorum. Almanlarda siyahi, Afro-Amerikalı oyuncular var. Avusturya'da var. Dünya farklı bir noktaya mı evrilmeye başladı? Ne dersiniz?
4: Yani bu doğal olarak kabul edilebilen bir şeydir hocam. Biliyorsunuz eskiden Almanlar hiçbir yabancıyı oynatma şeyinde değildiler. Ama Alman futbolu dibe vurunca baktılar ki yetenekli çocukların, mutlaka milli takımda oynayabilecek olanların hangi ülkeden olursa olsun oynaması gerekir. Ve ayrıca orada top oynayan çocuklarımız artık Alman vatandaşı hocam. Zencisi de olsun, Türkü de olsun, Yugoslavı da olsun, Alman vatandaşlığına girmiş bir insan için yani deri rengi hiç önemli değil. Alman milli takımında yer alıyorsa bana göre çok doğaldır ve normaldir. Fransa'nın milli takımına baktığınızda hemen hemen tümü Kuzey Afrika'dan gelen insanlarımızın çocukları. Yani ama futbolu Fransa'da öğrenmiş insanlar, Afrika'da öğrenmediler. Bu nedenle onları oynatmak, başarıyı yakalamakla yakından ilişkili, bunu çözdü o insanlar. Bizim de böyle bir yöntem uygulama şansımız var mı? Bunu araştırmamız gerekir diye düşünüyorum Emreciğim.
3: Profesör Doktor Seyhan Asırcı, Almanya Koblenz Türkiye Nişantaşı Üniversitesi'nden. Saygıdeğer hocam. Şimdi tabii en çok konuşulan konulardan biri de şu. Acaba biz nerede hata yapıyoruz? Hani şarkıda diyor ya İbrahim Tatlıses, ben nerede hata yaptım? Biz sporcu gelişiminde nerede hata yapıyoruz? Mesela bir söyleşi olsa, bir toplantı olsa, bizim mesela böyle tek tek sıralansa majör hatalarımız nelerdir?
4: Bana göre altyapıda çalışmaların daha geniş boyutta yapılması lazım. Bir, yetenekli sporcu seçmeyle ilgili hatalarımız var. Yetenekli sporcuları seçiyoruz, bunların yetiştirilmesiyle ilgili hatalarımız var. Neden? Çünkü biz A takımı çalıştıran adamın çok önemli olması gerekir diyoruz. Oysa gençler de çalışacak insanların çok daha geniş bilgiye sahip olması gerekir ki çocukları daha iyi yetiştirebilsin. Biz altyapıda çalışan hocalarımıza karnını doyuracak parayı veremiyoruz hocam. Yani onun için bu burada en büyük hatalardan bir tanesi altyapıya yapılan yatırım ve orada çalışan insanlara verilen değer yeterli değil. Bu bir. İkincisi, çocuklara çok küçük yaştan itibaren ısrarla söylüyorum, kendi alanım olduğu için, spor psikolojisiyle ilgili mutlak surette detaylı bilgiler aktarılması gerekir. Yani fiziksel olduğu kadar spor psikolojik hazırlıklarla da tamamlanması gereken önemli bir olay. Ekonomik açıdan tabii ki ekonomiyi çok iyi kullanmak gerekir. Yani gereksiz insanlara gereğinden fazla para verirseniz, o zaman kendi çocuk, öz kaynaklarımızdan gelen çocuklar bunu görüyorlar. Yani bunu gören bir çocuk tabii ki morali bozulabiliyor. Hatta sporu bile bırakan insanları biliyorum. Bunları küstürmememiz gerekir diye söyleyebilirim Emreciğim.
3: Peki bir spor psikoloğu olarak mesela bizim takımın psikoloğu

0: çerçevesinde Arda'nın açıklamaları var. Arda ile ilgili TRT'nin çok değerli bir muhabiri, benim de çok sevdiğim İbrahim Kırkayak diyor ki ikinci maçın sonunda morali çok bozuk. Ama Arda da çıkıyor ve diyor ki ne moral bozukluğu, ben halkın moralinin bozuk olmasından dolayı çok üzgünüm ve biz her türlü hatadan nasiplendik, bunu da hak ettik, bu eleştirileri de sonuna kadar hak ediyoruz diyor. Nasıl okuyorsunuz oyuncuların psikolojisini?
1: %100 böyle bir genç çocuğun böyle bir şeyi söylemesi korkunç güzel bir itiraf. Yani o bir büyük abilerinin söylemesi gerekirken bu çocuğun bunu itiraf etmesi bana göre harika bir düşünce, mükemmel bir açıklama. Neden? Çünkü kaybetmek hayatın sonu değil Emreciğim. Biz hep bunu söylüyoruz. Kaybeden insanın neden kaybettiğiyle ilgili kafasını yorması gerekir. Ve nitekim son maçta da çocuklar ellerinden geleni yapıp maçı aldılar. Yani bunu kapattılar diyebiliriz. Ama tabii ki dünya şampiyonası elden gitti. Yani devam etmeleri mümkün değil bu saatten sonra. Üzülenler var, ağlayanlar var. Hiç bunu ne üzülüp ne ağlamaya gerek var. Önümüze bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Dediğim gibi sorunları çözmek lazım. Yani ben sevgili federasyon başkanımızın yeterli bilgi ve dağarcığına sahip olduğuna inanmıyorum. Bence bunu bir gözden geçirmekte de yarar görüyorum diye söyleyebilirim Emreciğim.
0: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocam Almanya'dan bizlerle birlikte. Hocam şimdi spor psikolojisi çok geniş bir platforma ve yelpazeye sahip. Ama tabii biz psikolojiye çok inanmayız. Hatta şöyle yaparız. Ben bunu yaşadım ailemde de. Benim oğlum böyle birinci sınıfta çok ciddi anlamda böyle sıkıntılar yaşıyor arkadaşlarıyla ve biz evet, de ona Viskar testi ve Kudel testi yaptırdık ve psikolog tamam, bana çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki sizin çocuk çok zeki dedi. O yüzden de herkesin bir saatte anlayacağını o 10 dakikada anlıyor. O yüzden de dedi geriye kalan 50 dakikada canı sıkılıyor ve çevreye sataşıyor dedi.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü eğer çocuk neden biz şunu hep savunuyoruz? Yani öğrenciye öğrenci hedefli eğitimin olması gerekir. Yani siz yani zeka düzeyi az olan bir çocukla ileri zeka düzeyi yüksek olan bir çocuğu aynı sınıfta oturtursanız sizin çocuğunuz sıkılır. 15 dakika sonra da hepsini anlar ve hatta dersten çıkmak ister, dikkati başka şeye dağılır ve gittikçe, zaman geçtikçe de bu özelliğini de kaybeder Emreciğim. Yani bu zeka düzeyinde de düşüş, acaba bende bir hata mı var diye düşüşler yaşayabilir. Bu çok çok önemli bir şey. Onun için her zeka düzeyine uygun olan çocuklara bir sınıf değil de yani aynı ortamda toplamanın kesinlikle yararı var. Ülkemiz bunu da hiçbir zaman için başaramadı sanıyorum. Yani biraz zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor.
0: İşte buradan şu noktaya gelmek istiyorum saygıdeğer hocam. Şimdi buyurun. Tabii böyle bir hadise olunca ben de birkaç psikoloğa danıştım ve hatta onlarla evet, seanslara Emrecan'ı dahil ettim. Aile bireyleri de şöyle dedi. Hayırdır ya, çocukta bir zihinsel problem mi var? Yani Türkiye'de bir psikoloğa gitmek ya da bir psikiyatriste evet, gitmek, başvurmak, akıl almak bir delilik dehaleti olarak tanımlanıyor. Yanlış buna mı hocam?
1: Dur, buna gülerim ben. Bunu futbolcularla yaşadım sevgili dostum.
0: Anlatsanıza.
1: Anlatayım. İlk maça, pardon, sezon açılışında bir kulübün, X bir kulübün çocukları hocalarıyla birlikte bana açılışta bir görüşme, konuşma yapmamı istediler. İsmini vermeyeceğim ama çok gol atabilen yetenekli bir sporcu kapıdan girerken şunu duydum. Ya biz hasta mıyız kardeşim, psikoloğa ihtiyacımız var deyince eyvah dedim. Hemen kolundan tuttum. Dedim bana bak, ben doktor falan değilim. Ama sadece biraz konuşacağız, sizlerle sohbet edeceğiz. Bir bakalım, bir şey yapalım. Tamam hocam dedi. Girdi içeriye. 10 dakikada çıkacak olan çocuk, yani

0: 10 dakika dinle, sonra sıkılırsan çık git dedim. Tam 1,5 saat beni dinledi. Beni dinledi ve sonra kapıdan çıkarken, "Yo hocam, çok özür dilerim. Biz sahiden biz farklı anlamışız sizin yapacağınız şeyi. Çok yararlı şeyler gördük sizden. Yani benim burada herhangi bir insanı tedavi etmeyle ilgili bir şeyim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Her sporcunun, her insanın bir psikoloğa ihtiyacı var. Hele bugünün koşulları altından kalkamayacağımız bir yığın sorun var. Buna destek olabilir. Ve şunu dönüp söylüyorum. Psikologların da en az 2 tane psikoloğa ihtiyacı
1: Peki.
0: var. Bilmem. Anlatabildim mi?
1: Ya mükemmel anlattınız. Peki şunu merak ediyorum. Bizim velilerin de psikologlara ihtiyacı yok mu? Yani ben şimdi
0: Kesinlikle.
1: mesela antrenman izliyorum. Veli
0: Evet.
1: çocuktan daha fazla hareketli. Mesela her veli
0: Of
1: çocuğunun
0: of of of.
1: Messi, Jan Thorpe, Usain Bolt, Nadia Comaneci gibi tanımlıyor. Onu ne
0: Bunu biz
1: yapacağız?
0: çok yaşadık. Bunu çok yaşadık. Onun için psikologların bir sporcularla, antrenörlerle, ebeveynlerle, özellikle ebeveynlerle, bu tür ebeveynlerle mutlaka çalışması gerekir ki yani çocukları rahat bıraksınlar. Bak annenin o tutum ve davranışı çocuk üzerinde bir baskı yaratır. Baskı altındaki bir çocuğun ortaya koyacağı performansı düşünebiliyor musunuz? Yani %100 bir performans yapamaz. Hep aklı annesinde, babasında ya da hocasının yaptığı baskı altında kalırsa hiçbir zaman için başarıyı yakalayamaz sevgili dostum.
1: Peki sevgili Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz. Profesör Doktor Seyhan Asırcı Koblenz Üniversitesi'nden. Hocam öğrenci profillerini kıyaslasanıza. Yani Türkiye'deki öğrenci profiliyle Almanya'daki öğrenci arasındaki en marjinal fark ne oluyor?
0: Valla bizim buradaki öğrencilerimiz oldukça yetenekliler. Almanya'dakilere nazaran. Ama onlardaki dayanıklılık yani uzun süreli dayanma güçleri bizim buradakiler. Bizim buradakiler çok kısa konsantre olabiliyorlar. Sonra dağılıyorlar. Ama yetenekliler. Kesinlikle yetenekliler. Oradakiler yeteneksiz olmasına rağmen uzun süre çaba ve çalışma yapabilme yeteneğini kazanmış insanlar. Aradaki fark bu. Yoksa yani dünyanın her yerinde öğrenci öğrencidir. Ama dediğim gibi bizim çocuklarımız çok uzun süreli herhangi bir şeye odaklanamıyor, konsantre olamıyor. Konsantre olamayan, odaklanamayan bir çocuğun da başarısı bana göre düşer. Yani aradaki fark bu. En önemli fark bu. Onun dışında bir yan sosyoekonomik ya da politik bir sürü nedenler var. Bunu burada tartışmanın zaten anlamı yok.
1: Peki, biz biraz özgüvensiz miyiz?
0: Tabii Avrupa'da yaşayan bir insana göre daha özgüvensiziz. Nedeni yarınımızın ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Bana söyleyebilir misiniz yarın yani şunu şunu şunu yapabileceğim ya da böyle bir uygulama yapabileceğim hemen anında değişebiliyor. Ama Avrupa'daki çocukların özgüveninin altında yatan neden hiçbir kaygıları yok, hiçbir korkuları yok, hiçbir düşünceleri yok. Her şey tıkır tıkır işliyor. Bizim burada düzgün işleyen bir şeye rastlamak biraz zor gibi geliyor Emre'ciğim. Bilemiyorum Türkiye'de yaşayan insanlar nasıl düşünür. Bana belki hak vermeyen olabilir ama durum böyle.
1: Burada teolojik bakış açıları bizi birazcık daha kaderciliğe mi itiyor? Bunu şunun için soruyorum. Ya da bizdeki anlayış ve felsefe kadercilik kavramını doğru mu tanımlama noktasında eksik bir sonuca varmamıza neden oluyor? Çünkü ilk iki maçın mağlubiyetini Montella'da kadere bağladı ya, onun için soruyorum.
0: Kötü bir şey. Kötü bir şey. Şöyle Emre'ciğim, benim asıl alanım, doktora yaptığım çalışma alanım denetim odağı diye bir şey vardı. İnsanlar da başarı ya da başarısızlıklarını yani 2 şeye yüklenirler. Bir, başarısız oldum, şanssızdım. Hakem kötüydü, hava kötüydü, saha iyi değildi söyleyen tipler var. Bunları sen iyi bilirsin. Bir de kaybettim. Rakibim benden daha yetenekliydi. Ben az çalıştım. Benden daha iyiydi diyebilen iki farklı tip vardı. Yani başarı ve başarısızlığını kendine, başarısına, yeteneğine bağlayan insanlar daha çok iç denetim eğilimli insanlardır. Ki ülkemizde bu tip insanlar biraz daha azdır Avrupa'da yaşayanlara göre. İkinci tip daha çok şans kadere bağlayan insanlardır. Hatta kazansa bile şansım yaver gitti, hava güzeldi, hakem lehime düdük çaldı diyebilecek kadar ileriye gidebilen tiplerdir. Onun için bu oldukça önemli bir şey. Bunun kökenine eğer inmek istiyorsanız Türkiye'de çocuk yetiştirmeyle ilgili problemlerimize kadar inebiliriz. Yani biz çocuklarımızı öyle çok severiz ki bazen de anında dövebiliyoruz da. Yani sevgiyle sevgisizlik arasındaki sınırı bazen abartabiliyoruz. Bu nedenle çocuğun yetiştirilmesiyle ilgili çok sorun var ülkemizde. Bunu ayrıca bir programda isterseniz bunu konuşabiliriz Emre'ciğim.
1: Çok memnun olurum ama biraz ipucu versenize. Bizi veliler, anneler dinliyor şimdi, babalar dinliyor işe giderken. Onlara üç tane temel ne söyleyebilirsiniz sporcu velilerine?
0: Benim söyleyeceğim üç temel şey şu. Bir, her insan yetenekleriyle doğar ama her insanın yetenekleri bir başkasına kıyaslama yaparsanız biri birinden daha iyi, biri diğerinden daha iyidir. Yetenekler çaba ve çalışmalarla geliştirilebilir, sebatla çalıştırılabilir. Üç, yani en azından spor yapıyorsa çocuklarınız, bırakın spor yapsın, en azından o spor ortamı içerisinde hiçbir şey olmasa bile sosyal yönden kendi gelişimini istediğiniz düzeyde sağlayabilir. Yani çocuklara illaki Messi, Ronaldo ya da başka bir isim takmanıza hiç gerek yok. Her çocuk kendisidir. Yani çocukların kendi yeteneklerini ortaya çıkarması için ellerinden gelen her türlü yardımı yapsınlar. Ama lütfen baskı altında tutmasınlar. Benim söyleyeceğim bu Emre'ciğim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikte olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir reklama gidiyoruz. Reklamların ardından birlikteyiz.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Radyo Gol adresinde şimdi de doktor öğretim görevlisi.

0: Taner Karaman'la birlikteyiz. Gazeteci, yazar ve yorumcumuz. Taner'cim günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın hocam, selamlar, saygılar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Taner, nasıl bir Dünya Kupası oldu? İlk tur maçları tamamlandı, son 32 maçları başladı. Geride senin hafızalarında şunu unutamadım. Şu oyuncu öne çıktı, şu oyuncu dikkat çekici dediğin ne var? Sonra bizim milli takıma geçeriz.
1: Bizim için, yani daha doğrusu bu Dünya Kupası vedaların turnuvası. Yani Messi'nin son turnuvası, Cristiano Ronaldo'nun son turnuvası. Tabii tahminimiz böyle. Kevin De Bruyne gibi bir ismin muhtemelen son turnuvası. Ochoa gibi 6 tane Dünya Kupası olan Meksika efsanesi. Bu sezon yine formasını giydi ve tarihe geçti o da. Son turnuvası gibi. Aslında birçok efsaneleşmiş oyuncuyu son izleme fırsatı bulduğumuz bir turnuvadan bahsediyoruz. Birincisi o kısım kıymetli. İkincisi de Yeşil Burun Adaları gibi bazı ülkelerin o diş geçirmeleri de kupanın çok önüne geçti. Ve kupaya çok büyük bir kıymet kazandırdığını düşünüyorum. Yani burada hikayeler yazıldı. Farklı takımların, farklı dünya, yani dünyanın farklı farklı yerlerinden gelmiş, bazıları küçük ölçekli bile olsa Koraçal gibi örnek görüyorum. Yani bugün kağıt üstünde Türk milli takımıyla işte ikinci maçta itibariyle kafa kafaya oyunlar ortaya koydular. O yüzden ben bu turnuvanın, zaten 48 takımlı ilk turnuva olmanın verdiği bir merak vardı. Bu da belli başlı işte Curaçao gibi takımların gelmesine vesile oldu. Orada da ilginç hikayeler çıktı. Diğer taraftan da efsanelerin son maçı olması da kıymetliydi, son turnuvası.
0: Doktor öğretim görevlisi Taner Karaman'la birlikteyiz. Biz nerede hata yaptık?
1: Biz diploması olmayan, eğitimi olmayan bir teknik direktöre, yani ne anlamda teknik direktöre? Bizim teknik direktörümüzün oyuncuların mental performansını tedavi edecek bir diploması olmamasına rağmen onun bu müdahaleleri yapmasına müsaade ederek hata yaptık. Diplomasız bir teknik direktör, yani bu alanda eğitim almamış bir ismin dünya çapındaki bu oyuncularımızı motive etmesi için liderlik etmesi ya da buna benzer psikolojik performans antrenörlüğü yapmasına müsaade ettiğimizden dolayı kaybettik. Biz oyunu teknik taktik kısmıyla kaybetmedik hocam. Biz usulüne uygun hareket etmediğimizden kaybettik. Bugün teknik direktörümüz diploması ya da spor hekimliği üstüne diploması olmadığı için oyuncuların sakatlıklarına müdahale etmiyor, doğru mu? Fizyolojik performansla alakalı.
0: Elbette.
1: Peki zihinsel olarak yaralanmış olan sporculara nasıl müdahale edebiliyor psikolojik performans antrenörlüğü diploması olmadığı halde?
0: Yarayı kendi haline bırakıyor. Güneşle ısınsın ve iyileşsin diyor.
1: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu eğitimler veriyor. Ve bu eğitimlerde psikolojik performans üstüne lisanslamalar yapıyor. Ve kulüplere diyor ki sen arkadaş zorunlusun. Yani kulüplerin psikolojik performans uzmanıyla kendisini, yani federasyonun sertifikasını almış uzmanlarıyla çalışma zorunluluğu var. Çünkü teknik direktör bunu yapma yeterliliğinde değildir diyor. Bunu yapmak teknik direktörün görevi değildir diyor ve bunu yapmak için de üstüne bir de senin benden lisanslanman lazım önce diyor. Yani benim eğitimlerimi alman lazım. Ondan sonra ancak oyuncunun karşısında gidip de bu eğitime ya da bu seansları verebilirsin diyor. Artı bir de farklı koşulları da var. Mesela bazı ülkelerde psikoloji mezunu olmak şartı var. Bazı ülkelerde spor psikolojisi üstüne yüksek lisans şartları var. Bizde de kendi şartları var. Peki kulüplere, yani gidip Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a, Trabzon'a zorunlu tuttuğumuz ve olması gereken bu dediğimiz şey niye milli takımda olmadı? Bu bir gariplik değil mi sizce? Oyuncularımız bu kadar stresten, kaygıdan, bu kadar fazla kameralar açıkken ben hareket dahi edemeyeceğim diye ne diyecek kadar basın önünde konuşan oyuncularımız varken bizim için bu sizce garip değil mi? Bunu yapan teknik direktörün bu konuyla alakalı bir rapor sunması gerekmez mi? Neden bunu yaptı? Dünya Kupası'nı bizim için niye başarısızlık yaşanmasına sebebiyet verdiğiyle alakalı bir açıklama kendisine istenmez mi? İstenmiyor.
0: Peki daha çarpıcı bir soru sorayım mı sana?
1: Buyurun lütfen.
0: Acaba

0: Milli takımın hangi milli takımın teknik direktörü kendi ülkesinin federasyon başkanına bu kadar bağımlı açıklamaların odağında yer alıyor?
1: Bilemiyorum.

0: sistem kurgulamak istiyorsak önce modern futbolun gerektirdiği bilimsel altyapıyı amili takımımıza koymamız gerekiyor. Kurgulamamız gerekiyor. Yani bu teknik direktörün alanı değil. Oyuncunun beslenmesiyle ilgili olan şeyi bana İtalyan teknik direktör vermemesi lazım. O pro lisanslı bir teknik direktör. Onun bu alanda eğitimi yok. Pro lisanslı bir teknik direktörün mental performans üstüne bir eğitimi yok. Pro lisanslı teknik direktörün oyuncularla alakalı belli bilimsel altyapısı bulunmuyor. Kendi de itiraf etti. Yani Montella çıktı. Amerika maçından sonra benim bu alanda eğitimim yok dedi. O zaman hadi soralım. Ey hoca, benim 24 yıl sonra gittiğim Dünya Kupası'nda sen eğitimin olmadığı bir alana müdahale ederek milli takıma zarar verdin mi, vermedin mi? Oyuncuların mental performansını daha iyi seviyeye çekecek bir uzmanla çalışsaydın, ceza sahası içinde buluştuğumuz o 150'ye yakın toptan bir tanesi gol olma ihtimali var mıydı, yok muydu? Bana bir bunu açıklasın. Bu kadar. Rını ben artık yani kaldıramıyorum, açık söyleyeyim. Ya uğraşıyoruz, didiniyoruz.
1: Benim canım yanıyor. Yani hakikaten ya, canım yanıyor. Yani
0: hocam,
1: ben kupasında yokum ya. Bir takım bulacağım kendime diyorum yani.
0: Ve bunu yaparken de FIFA bize öyle bir statü vermiş ki inanılmaz ya. Diyor ki ya 48 takım zaten var. Bunların içerisinde de en iyi 3. 8'i de alacağım hadi diyor. Yani kolay kolay elenmeme fırsatı da vermiş bize. Biz burada başarısız olduk. Ama tekrar söylüyorum, bu bizim oyuncu kalitesizliğimizle alakalı değil. Ben oyuncularımızı da kutluyorum. Çok iyi işler yaptılar. Montella da teknik anlamda da çok iyi iş yaptığını düşünüyorum. Ama Montella o zihinsel performans kısmında sınıfta kalmıştır. Başka bir sistemim de şuraya. Ya Amerika maçı geçmiş. Üstünden saatler geçmiş. Bir teknik direktör böyle bir açıklama yapıyor. Spor psikolojisi üstüne olan dernekler ve kuruluşlar bir tanesi bile açıklama yapmadı. Bir tanesi bile bundan rahatsızlık duymamış. Ya kimse de demedi ya, ey Montella sen bu meslek örgütüne karşı böyle bir şey söyleyemezsin. Bu gereklidir diyemedi. Bu da benim büyük bir hayal kırıklığımdır. Buradan da söylüyorum, ilk bu derneklerle ilgili yapacağım konuşmada, bir seminerde olduğum bir ortamda doğrudan sahneden de onlara hitaben de bu sistemimi söyleyeceğim kendilerine. Büyük bir hayal kırıklığıdır bu. Meslek örgütleri de ya da bu branşları temsil eden kişiler de açıkçası bu konuya parmak basmayarak, bu farkındalığı uyar bir şekilde ayağa kaldırmayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na uyarmayarak da onlar da bu Dünya Kupası'ndan elenilmesinin sorumlusudur. Sorumlusudur. Yani bu dernekler niye var? Psikolojik performans üstüne olan dernekler neden varlar? Arada sırada kongre yapıp, arada sırada çay toplantıları yapmak için mi varlar? Sen benim milli takımım gittiğinde Uruguay maçı kafilesi ya da pardon Avustralya maçı kafilesi ya da Riva'da çalışan milli takımın içerisinde bir spor psikoloğu olduğunu tespit ettikten sonra buna müdahale edecek federasyon görüşmesini yapmayacaksan neden varsın? Niye varlığının amacı ne o zaman? Spor Bilimleri Derneği. Yani hepsinin içinde benim çok sevdiğim hocalarım var ama oraya da sistem ediyorum. Spor Bilimleri Derneği neden var? Bilimsel altyapısı 2002'nin gerisinde olmuş bir milli takımla biz Amerika'ya gittiysek buna müdahale etmek için yoklar mı?
1: Şuna katılır mısın?
0: Üzüntü duyuyorum. Buyurun.
1: Montella bu psikolojik süreci yürütemedi. Zaten de gerekliliğini düşünmüyordu belki. Acaba bu oyuncular üzerindeki stres ve baskıyı arttıran bir Türkiye Futbol Federasyonu başkanına sahip miyiz? Sayın Hacı Osmanoğlu acaba oyunculara anlam yükleme adına ortaya koyduğu tavırla bu futbolcuların biraz daha strese girmesinde etkili olmuş mudur?
0: Hocam şöyle bakın, federasyon başkanı oyuncularına anlam yükler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı anlam yükler. Spor yorumcusu anlam yükler. Anlam yüklenir. Çünkü bizim oyuncu kadromuz Dünya Kupası'nda üçüncü oldu daha önce. 2002'de biz dünya üçüncüsüydük. Eğer siz dünya üçüncüsü olduysanız sizin anlamınız bundan sonra zaten ikincilik ya da birinciliktir. Üçüncülük aynı başarıyı tekrar etmektir. Çıta oraya çıktı. çıktıktan sonra

0: bu anlam yüklenir. Sen bu anlam yüklendiğinde oyuncularının o stres ve kaygısını yönetmekten sorumlusun. Sorumlusun. Ve şunu da hesaba katman gerekiyor. Ben bir şekilde Avustralya maçını kaybedersem, yani ilk maçı kaybedersem, benim üstüme bu toplum gelecek. Oyuncuların üstüne gelecek. Benim bunu yönetmek için bir zemin hazırlamam lazım mı? Düşünmemiz gerekiyordu. Düşünmemişiz ki. Yani kervanı yolda düzeriz demişiz. Hakikaten de kervanı yolda düzmeye çalıştık. Kervan yamuk yumuk oldu.
1: Peki biz bu kervanı yani gerçekten yolda düzebildik mi? Ve bu anlamda biz gerekli o performansı, o dinamizmi sağlayamadık. Ama hani mesela Paraguay maçında birazcık daha düzelemez miydik sorusu da akla gelmiyor mu sana?
0: Geliyor ama şu da var hocam. Neyi değiştirdik peki biz Paraguay maçına göre?
1: Bravo.
0: Yine Paraguay maçında
1: iki kez yıkandık.
0: Aynen. Ve oyuncular daha stresli ve daha kaygılı çıktılar ilk maçı kaybettikten sonra. Daha kötüydü şartları.
1: İşte bence o stresi sanki böyle hani ya arkadaşlar bakın biz daha önce dünya üçüncüsü olduk. Bundan daha azı bizim için başarı değildir falan yüklemeleri de etkili olmamış mıdır? Yani bu
0: hocam,
1: yüklemeyi
0: bakın,
1: yapan felsefeyi de birazcık konuşmak gerekmez mi?
0: Katılıyorum. Eğer elinde senin bir bu süreçten sonra oyuncuların stresini ve kaygısını ideal seviye, optimal düzeye çekecek bir uzman yoksa çıtayı oraya koymamaya çalış. Ama bizim teknik direktörümüz ben zaten yönetiyorum mental performansı diyor. Kendine güvendiği için de çıtayı oraya koyuyor. O yüzden zarar görüyoruz. Katılıyorum. Senin orada bakın bilimsel araştırmalar şunu söylüyor. Stres ve kaygı sporcularda sıfır olması çok kötüdür. Az bir kaygı olacak, az bir stres olacak ama top seviyede ve belli ortalamanın üstünde olması da sıkıntıdır, başarısızlığı getirir. Ve optimal seviyeye düşürmek de bu alandaki uzmanların görevidir. Bu yüzden de biz bu karşılaşmayı böyle kaybettik bu maçları. Yani biz bu maçları organizasyonla kaybettik. Oyuncuların, bakın teknik ekibinizde bu alanda bir uzman yok ama oyuncular elinde telefon, Twitter'da geziyorlar. Ya ben Twitter'da bir spor yorumcusu olarak bir saat vakit geçirdiğim zaman keyfim kaçıyor. Bu kadar fazla gündemde olan isimlerin nasıl olur da Twitter'a girmesine izin verirsiniz siz?
1: Hocam ben birinci derste biliyorsun beraber derste işledik seninle. Şunu
0: evet,
1: söylüyordum
0: evet.
1: Maç anlatırken cep telefonlarınızı kapatın ve iki gün Twitter'dan sizinle ilgili yorumlara asla bakmayın. Yani sonuç
0: doğru
1: itibariyle bugün eğer sen maçı anlatır da Twitter'a devre arasında bakarsan ikinci yarı o maçı anlatamazsın.
0: Çok doğru ve o yıl 2011'di. Bugün 2026'dayız ve daha kötü oldu artık sosyal medya.
1: Tabii.
0: Aradan geçen 15 yılda sosyal medya toksit bir havuza dönüştü. Ve biz oyuncularımızın bu toksit havuzda yüzmesine neden olmuşuz? Müdahale etmemişiz. Kimse dememiş girmeyin bunun içerisine diye. Herkes kafasına göre takılıyor.
1: Peki,
0: anlatabiliyor muyum? Yani durum budur. Biz burada kaybettik.
1: Doktor Taner Karaman akademisyen olarak baktığında basın olarak da sınıfta kaldık mı?
0: Basın olarak biraz daha belki de şunu yapabilirdik. Ağırlığımızı koymadık diye düşünüyorum. Yani bu şöyle bir şey bu arada. Bazı hakaretvari söylemler duyuyoruz. Ama bu duyumu aldığımız kişileri bir basın mensubu olarak konumlandırmıyorum. Benim bahsettiğim kişiler Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne üye ya da olmasa da 212'si, 212'si olmasa bile burada gerçekten de emek çürüten, mücadele veren kişiler. Zayıf kaldığımızı düşünüyorum medya olarak. Belki biraz daha hesap sorucu da olmak gerekiyor. Bakın bunu da yapmakta fayda var. Soracağız. Ben görmedim bir tane köşe yazısında neden bizim psikologumuz yok? 2002'de varken bu sene niye yok diyen bir köşe yazarı siz gördünüz mü?
1: Ya ben soruyorum mesela bir yayınlarda bizim Ömer Ateş var biliyorsun çarşamba günleri bilmiyorum
0: evet, bilmeme
1: şansı
0: evet
1: oluyor mu?
0: Evet,
1: o hocam soruyor, Turgay Hoca soruyor, ben sordum. Ben şuna da takılıyorum mesela ürkek ve korkak bir davranış modeli mi ortaya koydu oraya gidenler için? Yani burada kalanlar çok cesurca açıklamalar yaptılar ama orada acaba işte size Atkın Gürle'ye şikayet ederim, bak şunu da şöyle yaparım, bunu da böyle yaparım yaklaşımı başkanın bir ürkekliği de beraberinde getirdi mi? Çünkü o açıklamalardan sonra bir suların durulması gibi bir durumla karşı karşıya kaldık.
0: Ama Sayın Başkan orada ifade etti hocam. Ya dedi ki yani hakikaten de sporcuların ailelerine kadar gidecek hakaretler edenler var dedi. Buradan Sayın Bakan'a, Akın Gürlü'ye sesleniyorum dedi. Yani bunlarla alakalı lütfen bir şey yapın dedi. Ya buna, bu söyleme bu arada katılıyorum. Ya eğer bir sporcunun eşine, çocuğuna, annesine hitaben hatta söylenecek ağır söylemler varsa evet bu hukuki bir olaydır. Burada Sayın Başkan ifadelerinde şunu da söyledi yani eleştirenlere bir şey demiyorum dedi. Eleştirilerden ders de alırız dedi ama buna hakarete vardıranlarla alakalı bir şey yapmak zorundayız dedi. Buna yapmak zorunda. Buna Spor Yazarları Derneği de yapmak zorunda buna bu arada. Yani Türkiye Spor Yazarları Derneği de bir zahmet hakarete varan söylemlerde bulunan birçok kişiyle ilgili de bir şey yapması lazım.
1: Ben de aynı fikirdeyim bu noktada sen.
0: Ama ya burada şahıslardan çıkıyorum yani burada Ahmet'tir, Mehmet'tir, bilmem kimdir demiyorum. Bir konu üstünde eğer basın kıyafeti giymiş birisi özellikle hakarete varan söylemlerde bulunarak konuşuyorsa, yazıyorsa, ifade ediyorsa Türkiye Spor Yazarları Derneği de en azından bir kınama mesajı yapması lazım. En azından.
1: Burada en fikirim ama bence Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da bilgi veren, onun açıklamaları okumasına yardımcı olacak olan bir danışma üyetinin de eksik kaldığını düşünüyorum. Örnek Fatih Terim'in açıklamalarına tepkisellik.
0: Evet katılıyorum ve orada muhtemelen Sayın Hacı Osmanoğlu bir saatlik Fatih Terim söylemlerini hiç çoğunu dinlemedi.
1: Yok hocam,
0: o yüzden de orada evet orada şunu söylenmiş belli ki Fatih Hoca böyle bir ifadede bulundu dedi. Sayın Osmanoğlu da çıktı bunları anlattı Hacı Osmanoğlu. Yani olmaması gereken bir şeydi. Yani oradaki iletişim politikasında federasyonun bir eksiğini kaldı kanısındayım ve Sayın Başkan'ın da bu çıkışı bence anlam veremediğim bir kaosu da yarattı orada. Yani odak noktamızı biraz kaydırdı. Ya finalinde birçok hatamız var. Yani kampta ne geziyor aileler?
1: Bu arada şunu da soracağım. Kamp alanı, kamp seçimi, bununla ilgili fizibilitenin doğru ve nitelikli yapılmamış olması da konuşulmalı mı? Yani uğurlamaya evet alkışladık, bravo dedik, pazarlama departmanı çok iyi işler yaptı dedik. Ama diğer taraftan da orada 2000 kilometre bireye, 3000 kilometre bir tarafa gidiş geliş yolculukları ve sonra İspanya, Almanya, Fransa'nın kamp seçiminde göstermiş olduğu hassasiyeti görünce bu noktada değil sınıfta kalmak, sınava bile giremeyecek durumda olduğumuzu gözlemledik.
0: Katılıyorum. Yani gruptaki rakiplerimizin ortalama sıcaklıklarına baktığımızda 20-25 derece aralığında kamp yapmışlar. Bizde bu sıcaklık ortalaması 33. Ama gün ortalaması, yani gece soğukluğunu hesaba kattığımız zaman gün ortalamamız, bizim aslında gündüz ortalamamız 40 derecenin üstünde. Yani böyle bir kamp ortamı tabii ideal değil. Zaten Montel Hoca da ideal olmadığını söyledi. Bununla alakalı ihmal varsa mutlaka federasyon bunun faturasını kesmesi lazım. Montel Hoca diyor ki son anda elemeler vesaire müdahale edecek vaktimiz yoktu dedi.
1: Ya nasıl o zaman dedi, ben şuna inanmıyorum. Çok özür dileyerek sözünü kestim Taner. Yani o zaman sen hiç düşünmemişsin oraya gideceğini. Yani ben oraya gidebilirim düşüncesinden yola çıkarak çoktan gönderirdim. Şuralar şuralar şuralar şuralar var. Biz buraları planlayalım. Ya en kötü ihtimal gider. Ne olacak abi, koskoca Türkiye Cumhuriyeti. Katılamasak bile gider orada tatil yapardın.
0: Hocam lobi dediğimiz şey burada devreye giriyor. Lobi çalışması yapacaksınız.
1: Senin var mı UEFA'da lobi yapacak adamın? Servet Yardımcı'yı parça pinçik etti.
0: Ya yani FIFA nezdinde ya da başka bir şekilde lobi yapacaksınız. Yani sadece Türk milli takımına 40 derecelik sıcaklığa niye gönderiyorsun? Arizona'yı zaten kamp yeri olarak belirleyen FIFA yetkilisi kimse bir de onu gözden geçirsin FIFA. Çölün üstünde bir araziye kamp tesisi kurmuşsun. Oraya bir de Dünya Kupası takımı gönderiyorsun. Biz de oraya gidiyoruz. Kimse keşfe gitmemiş belli ki. Öncesinde tesisle alakalı. Çünkü tesisin imkanlarıyla alakalı da bir serseniş olduğu kulağımıza geliyor.
1: Çünkü senin bir menajerin yok. Yani Can Çobanoğlu'nun yok mesela senin bir tane.
0: Bir isme ihtiyaç var. Onu anladık yani. Bu çok net. İçeride bir futbol hattında bu işleri organize edecek bir isme ihtiyaç var. Yani burada genel sekreterliğin altına bağladığınız bir isim olabilir bu kişi. Ama finalinde mutlaka futbolun hakkını dediğimiz bir pozisyona birinin gelmesi gerekiyor. O kişi diyecek ki Arizona'da kamp mı var? Bir ay öncesinden gideceğiz, tesise bakacağız. Gidip yerinde göreceğiz. Hocanın kadrosunda psikolog yok. Oraya mutlaka psikolog alıyor.

0: yapıyoruz. Zorunluluklar.
1: Hocam ben hatırlıyorum, Japonya aşçı falan götürmüştük biz ya. Kendi aşçımız vardı, kendi yiyeceklerimizi götürdük.
0: Bakın bu vizyondur. Bakın bu vizyondur. Şimdi baristasıyla gelmiş Avustralya Milli Takımı. Kendi kahvesini yapacak baristasını da getirmiş. 5 Mayıs'ta kampa girdiler. Bizden bir ay önce neredeyse. Şimdi bunlar, hele bir de rakımlı bir ortama gidiyorsa. Başka bir nokta da şu. Kimse kusura bakmasın, bu kadar yüksek bir ortamda, rakımın bu kadar yüksek olduğu bir ülke grubunda gidilen bir Dünya Kupası öncesinde Riva gibi deniz seviyesinde başlangıç kampı yapılmaz. Bu kamp Bolu'da yapılır. Bu kamp Kayseri'de yapılır. Bu kamp Erzurum'da yapılır. Yüksekte yapılır. Rakımı yüksek yerde yaparsın. Gidip de deniz seviyesinde kamp yapmazsın. Kanın oksijen tutma kapasitesini yukarıya çekmek için. Çünkü Meksika'da, çünkü Amerika'nın belli yerlerinde Axeta Stadyum 2800 rakımda oynandı. Yani senin rakibin Avustralya bu rakımlara alışmak için 5 Mayıs'ta gitti. Meksika ligini erken bitirdi. Biz ne yaptık? Riva'da kamp yaptık deniz seviyesinde. 2 saat ötede Bolu var. Yüksek rakım kamp yapabileceğim bir yer. Yani biraz Amerika'nın koşullarına uygun yükseltilerin fazla olduğu yerde kamp yapmak varken biz Riva'da kamp yaptık. Ve bu fiziksel olarak da bizi etkilemedi mi? Etkiledi. Biri de yani bunun da bir faturası olması gerekmez mi sizce? Kim bu organizasyonları yapıyor? Yani kim bizim milli takımdaki bu Riva'da bu kamp yapılacak diye? Yani kim bizi Bolu'ya göndermedi? Kim göndermedi? Ben bunu merak ediyorum ya. Yani ben bu kadar yüksek rakımda gideceğim bir turnuvadan önce deniz seviyesinde beni kampa zorlayan futbol aklı kim? Kim spor psikoloğu almadı bu kafileye? Kim yapmadı bunu? Kim beni Arizona'da kamp yapacağım yeri gitti öncesinden denetlemedi? Biri çıkıp bunların bir açıklamasını yapsın. Nasiple, kısmetle, kaderle, şanssızlıkla çıkarsa olur mu bu işler?
1: Biz artık daha fazla influencer'ı nasıl götürürüz? Bundan sonraki planımız o sevgili Taner'cim, lütfen.
0: Ya hocam, yani bakın influencer gönderin. Beni gerçekten ilgilendirmiyor. Ya modern çağdır. Dersin ki arkadaş dijitalden ben de buradan bir reaksiyon alacağım dersin.
1: Hocam
0: yaparsın.
1: Tamam da ama en çok emekleyen birisi... adamı da götürme oraya ya. Ben daha çok
0: hocam,
1: emekleyen yani ben buna
0: hocam,
1: karşıyım. Bu da yanlış.
0: Şöyle, federasyon bünyesinde benim bildiğim ve sorguladığım kadarıyla bir tane bile uçak bileti alınmadı kimseye.
1: Hocam, ben de sana şunu söylüyorum.
0: Buyurun.
1: Ben ortaya mesleğimi koyuyorum. Bir daha radyoculuk yapmam. Bak, radyoculuk yapmam. Bir daha bu ülkede maç anlatmam. İddia ediyorum. Bu da Türkiye Futbol Federasyonu'nda herkese gitsin. Diyorum ki o uçağa binmeye cebinde parası olmayan amigolar, o uçağa binmeye cebinde parası olmayan insanları ben gördüm tezahürat yaparken. Yahu kardeş, ben 89'dan beri bu işi yapıyorum. Ben bilet parası verip $1000 Amerika'ya gidip herhangi bir otelde kalıp herhangi bir maçı akredite olmam demek $4000 harcamam demek. Ben bu $4000 harcayabilecek güçte bir adam değilim diyerek gidemedim. Peki o adamlar
0: hocam,
1: hangi esaslarla gitti?
0: Ben anlatayım size kısaca. Bu bahsettiğiniz kişileri bilmiyorum ama influencer dediğimiz kişilerle alakalı şunu söyleyeyim. Bir Instagram storiesi için 200 bin TL para istenildiğini duydum. Ve bu rakam 500 bin milyonlara kadar gidiyor. Yani Dünya Kupası'nda bir markayla anlaşıyorlar. O marka için sadece Instagram'dan story atmak için bu rakamları isteyenler olduğunu duydum. Ve biliyorum da anlaşan ve imza atanlar da var. O gördüğümüz influencerlar var ya Instagram'da bilmem nerede 1 milyon 2 milyon takipçisi olan 3 milyon takipçisi olanlar. Onlar zaten XY markalarıyla anlaşmış. Markayla imza atmış reklam anlaşması. Marka demiş ki ben sana uçak biletini de alıyorum. Git oradan benim için şu içeriği üret demiş. Anlaşmışlar onun başına da diyorum size story başına böyle 200-300 bin takipçisi hesaplar 200 bin TL gibi rakamlara bir rakam çektiler bu turnuvada.
1: Biz mesleğe bırakalım hayatım ya. Valla biz bu mesleğe falan bırakalım. Ben gidip limon satmaya gideceğim pazara. Ciddi diyorum ya.
0: Ben o yüzden hani sizin dediğiniz gibi işte o amigo bum onu bilmem. Ama influencer dediğimiz ve gidenlerin emin olun çok çok çok büyük bir kısmı cebinden bir kuruş bile para harcamadan reklam anlaşmalarıyla oraya gittiler. Storyler çektiler ve onları paylaşıp reklam gelir elde edip bu bir ticaret. Hocam ben buna

0: karşı çıkmıyorum bu arada.
1: Ya ben yani karşı çıkamam. Ben...
0: Bak adam gitmiş, bakın adam influencer olarak gitmiş, milyon takipçi kazanmış. Bunun için videolar çekmiş, editler yapmış, kurgulamış, ekip toplamış, ekiple çekimler yapmış, mesai harcamış. Filminde de marka demiş ki arkadaş benim Amerika'dan içeriye ihtiyacım var. Ne kadar içeriye ihtiyacım var? Şu 1 milyon lira ben sana para veririm. Uçak bileti. Bu bir ticaret.
1: Buna karşı değilim ama ben şuna...
0: Adam vergisini de veriyor.
1: Ben... TFF'nin fotoğraflarına baktığımda TFF'nin bütün kurumlarının orada olduğunu görüyorum. Yani gerekli gereksiz. Anlatabildim mi? O uçakta gördüm.
0: Kurumlar oradaydı. TFF'nin içindeki birimler oradaydı.
1: Evet. O zaman sen yani 1,5 milyon euro daha fazla verip de bu çocukları daha kaliteli bir yerde kaldırtamaz mısın? Oraya herkesin gitme zorunluluğu mu vardı? Mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu bir gitti, sonra döndü burada Ankara'da etkinliğe katıldı. Biliyorsun TFF'nin etkinliği vardı. Sonra bir daha gitti. Ne yani sen bu kadar kolay para harcanabilecek bir yapı mı Türkiye futbolu? Harcanacaksa o zaman biz Hakanlara, Ardalara, Ferdilere, Uğurcanlara, Abdülkerimlere harcayalım.
0: Ya işin finalinde durumlar böyle hocam. Yani influencer'la alakalı gerçekten bir sosyal medya linç kampanyası başlatıldı. Onu görüyorum. Ama o influencer'ın da bir devlet nezdinde bir vergi numarası olduğunu, burada bir ticaret yaptığını unutmamak lazım. Ve modern çağın medyalarından bir tanesi de sosyal medya olduğu için de ve bu sosyal medyaya hizmet edenler de bir taraftan buradan bir gelir elde ediyorlar. O yüzden de o arkadaşlara da bu anlamda saygı duymakta fayda var. Gıyabınızda böyle söylemiş olayım herkese.
1: Taner'cim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.
1: Kendine çok iyi bak. Doktor öğretim görevlisi ve akademisyen ve gazeteci Taner Karaman'la birlikte olduk. Az sonra birlikte olacağız. Ayrılmayın.
2: Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Saatler 9'u 3 geçe 4 geçeyi gösteriyor ve süper bir isimle birlikteyiz. Teknik direktörümüz sevgili Mehmet Ak hocam bizlerle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın, iyi yayınlar, dinleyenlere selam olsun. Geçen hafta biraz hararetli konuşmuştuk hatırlıyorsan abi. Montella ve diğer konular üzerinde yarım kalmıştı. Sözümü de tamamlayamamıştım, reklama gidiyorduk. Onu da belirterek herkese günaydın diyerek başlayayım abi.
1: O zaman yarım kalmasın hiçbir sözcük, hiçbir kelime. Eksik kalmasın sevgili üstadın sözleri diyerek sözü sana bırakayım ama bu arada... Kocaman bir de tebrik göndereyim. Malatya Spor'la anlaştın. Malatya'da da yeni bir oluşum var. Biraz da ondan bahsederek konuşalım. Sana da hayırlı uğurlu olsun diyelim.
8: Öncelikle teşekkür ederim abi. Malatya biliyorsunuz yani Türk futbolunun önemli şeylerinden bir tanesi. Yıllardır Süper Lig'de temsil oldu ama farklı farklı takımlarla Süper Lig'de temsil oldu. Şimdi... Mevcut durum itibariyle de Malatya, Yeni Malatya Spor ve Efsane Malatya Spor ve Malatya Yeşilyurt adı altında 3 tane takım var Malatya'da. Bir oluşum var, bunların bir çatı altında toplanma süreci var. Bu süreci de takip edeceğiz ama ben de bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ne teknik direktör oldum. Geçen sene 3. ligde final oynayan takım. İnşallah önümüzdeki sene iyi bir takımla yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz. önemli bir şehir Malatya Türk futbolu adına. İnşallah orada o yeni heyecanı, yeni o duyguları tekrar hayata geçirip başarılı olmak için kararlı ve emin adımlarla ilerleriz. Türk milli takımı elendi abi. Yani bunun başka bir tabirle kazanarak elendik. Acaba işte kazandığımız maçı sonrasında eyvallah, keşkeler, tümler diyerek yolumuza devam ediyoruz. Oyuncu tercihleri, kadro tercihleri. Gerçi grupta çıkmayı garantilemiş bir Amerika ve oyun kültürü olarak da çok da önceki iki maça göre aynı saha içerisinde farklı oyunculardan, hem Türk milli takımı hem de Amerika milli takımı farklı oyunculardan kurulu bir oyun anlayışıyla ortaya çıktı. Acaba biz bu maçta neyi yaptık da önceki maçlarda neyi doğru yapmadık konusu. Biraz daha oyuncular sahiplendiler, biraz daha saha içerisinde sorumluluk aldılar. Farklı oyuncu tercihleri ve farklı mevkideki oyuncu tercihleri oyunu biraz daha etkiledi. Amerika'nın rahat pozisyonda olması aslında oyunun da gidişatında bize avantaj sağladı. Günün sonunda gol atamamıştık, puan alamamıştık derken 2026 Dünya Kupası'nda 3 gol atarak ve 3 puanla tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonrasına bakmak lazım. Nerede yanlış yaptık, nerede doğru yaptık? Doğruları daha yukarı çıkartmamız lazım. Yanlışları da doğruya çekmemiz lazım. Tabii Türk futbolunun yanlışı, hani şimdi Dünya Kupası'na baktığımızda bir tane yanlış, iki tane, üç tane yanlışı yok. Türk futbolunun ciddi bir sistem yanlışı var. Teknik direktör, antrenör eğitiminden tutun da oyuncu yetiştirmeye kadar birçok yanlışı var. Tabii bu yanlışların temelinde de sonunda milli takıma kadar ulaşıyor ve Dünya Kupası'ndaki performans ortada. İnşallah bundan sonraki süreçte daha doğru, emin adımlar atılır. Doğru oyuncu tercihleri ve duygusal değil, daha akılcı, daha yapısal reformlarla daha doğru oyuncu tercihleri, daha doğru planlamalar ve daha sağlıklı oyun stratejileriyle 2028-2030 inşallah pas geçilmez. Türk futbolu bu anlamda da Dünya Kupası'ndan sonra bir rapor hazırlamak zorunda. Antrenörlere bir briefing vermek zorunda. Dünya Kupası böyle oynandı, eksikliklerimiz bunlardı. Önümüzdeki 2 yıl ve 4 yıl bunu gerçekleştirmek istiyoruz diye bir çalıştay yapılmalı. Ve günün sonunda da değerlendirmeler yapılıp eksikler gün yüzüne çıkartılıp buna göre hareket edilmeli diye düşünüyorum abi.
1: Mehmet Ak hocamla birlikteyiz, teknik direktörümüz. Mehmet Ak, peki biz anlam yüklemeyi çok seven bir toplumuz ya.
8: Evet.
1: Acaba çok mu anlam yüklüyoruz Montella'ya? Bunu konuşmak lazım. Bir de Arda Güler'in açıklamalarını nasıl okursun?
8: Arda Güler aslında yaşının olgunluğuna ve yaşının durumuna bakmadan çok olgun bir konuşma gerçekleştirdi. Sorumluluğu tamamıyla üzerine aldı. Olması gereken de aslında buydu. Şimdi şöyle bir durum var. Biz galip geldiğimizde ve zafer elde ettiğimizde nasıl biz göklere çıkıyorsak, mağlup olduğumuzda ya da bir turnuvadan elendiğimizde bu sorumluluk eşit bir şekilde paylaşılmalı. Futbolcular üzerine düşeni almalı. Federasyon yönetimi üzerine düşeni almalı ve teknik ekiple üzerine düşeni almalı. Yani buradaki süreç şöyle. Yani teknik direktör evet bir sözleşme imzalıyor ve bunun bedelini alıyorsa, o bedelin karşılığı zaten bu süreçlerin, bu psikolojinin, bu zihnin diri kalması için zaten o sözleşme bedelleri o yüzden ödeniyor. Yani sıradan insanlara yorum yaptığınızda zaten hani bunu tırnak içinde söylüyorum. Bu insanların bunu kaldırma potansiyeli çok fazla yok ama size 10 milyon eurolar bu yorumları ve bu krizleri yönetebilmek için veriliyor ve dolayısıyla da siz duygusal davranamazsınız oralarda. O yüzden bundan sonraki süreçte hem yöneticiler hem de teknik kadro duygusal davranmamalı. Gerçekçi kararlarla ve gerçekçi hedeflerle yola devam etmeliler. Evet, biz Montella'ya çok anlam yükledik. Türk vatandaşlığı konusundaki reaksiyonlarımız, işte kazandıktan sonra öz eleştiri yapamama duyguları. Biz kazanırken de hatalar yapmıştık ve o kazanırken o öz eleştiriyi yapıp eksikleri ortaya çıkarmak bizim gelecek adına daha iyi bir oyun inşa etmemizi sağlayacaktı ama maalesef böyle bir durum olmadı. Ahmet Altıntop dönemi, Kums dönemi, sonra Şenol Güneş dönemi, geriye dönüp baktığımızda hep biz iyiyken göklere çıktık ama mağlup ya da elendiğimiz zaman dünyanın en kötü takımı ve en kötü oyuncuları biz olduk. Burada oyuncuların üzerinde evet bir psikolojik baskı vardı, bu süreç doğru yönetilmedi. Bazen oyuncuların saçları, reklam olayları, kendi aralarındaki konuşmalar, çıkan videolar falan çok böyle acımasızca eleştirildi. Bu futbolun doğasında var. Biz taraftar kültürü ve kazanıp kaybetmeyi çok uçlarda yaşadığımız için, taraftar kültürü olarak ikincilere asla değer vermediğimiz için, bize birinci olmamız gerektiği için aslında bu da gayet normal. Arda Güler de bu olgunlukla ve bu bilinçle

0: bence bu açıklamayı yaptı ki insanların da istediği açıklama buydu. Sorumluluk alıp bundan sonrası için daha iyi olacakları konusunda ve bu reaksiyonu da gösterirken taraftarların ve Türk halkının da endişelerini ve onların isteklerini de dikkate alacakları konusunda bir mesaj verdi. Bence doğrusu da buydu. Ona da aslında bir misyon, daha farklı bir misyon yükleyip milli takım kaptanlığı konusunda da bir reaksiyon gösterilmeli. Milli takım bundan sonraki süreçte de onun etrafında şekillenmeli. Ha, bu da şöyle bir şey getirmemeli ama. Şimdi hep duyuyoruz bundan önceki takım kaptanı veya takımın büyükleri konusunda ortaya çıkan durum. İşte Hakan Çalhanoğlu üzerinden ortaya atılan spekülasyonlar. Hani takım kaptanlığı bir teknik direktör ya da bir federasyon başkanı gibi değil. Takım kaptanı bütünleştirici, takım kaptanı takımın sorunlarını çözme konusunda reaksiyon gösteren, ben abiye karşıyım, takımlarda abi olmaz. Yani orada birkaç tane cümle de duydum yöneticiler tarafından. Bazı oyuncular takıma abilik yapıyor falan. 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon euro sözleşme bedelleri olan futbolcuların abiye falan ihtiyacı yok. Orada doğru ve gerçekçi kararlar alınması gerekiyor. Hani bu abilik kültürü falan dünyada hep bizde kullanılıyor. Evet, takımda abi gibi. Bence herkes işini yaptıktan sonra abiye gerek yok. Bence Arda da bu bilinçle Real Madrid'deki tecrübelerini Türk milli takımın etrafında derleyip toparlayarak önümüzdeki süreçte bir milli takım kaptanlığına doğru evrilebilir. Bu da aslında bir 10 yıl, 15 yıl milli takımın bu anlamda iyi bir reaksiyon göstermesi konusunda Arda'nın etrafında bütünleşebilir. O yüzden Arda'yı da tebrik ediyorum. Bu genç yaşına rağmen bu kadar olgun ve düzgün konuşması dolayısıyla da.
1: Mehmet Ak hocamla birlikteyiz, teknik direktörümüz. Hocam, Dünya Kupası'nda ilk tur maçları geride kaldı, grup elemeleri. Grup elemelerinde senin en çok dikkatini çeken oyun formasyonu neydi? Neyi daha çok dünya futbolu yeni yüzyıla taşıyor ya da ikinci yüzyıla, ikinci çeyreğe taşıyor? Birinci çeyrek bitti artık.
0: Evet. Abi şöyle, şimdi 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da aynısını söyledik. Analiz çok önemli. Rakipleri analiz ederken rakiplerin durumu, ekstra oyuncular, saha içerisinde problem çözmeye yönelik oyuncular ve kendi oyun felsefeniz. Aslında bütün takımlar Fransa, İngiltere, Almanya, Arjantin, Brezilya, bunlar hep kendi oyun felsefelerine yeni yaklaşımlarla top rakipteyken, top ortakken ve top kendilerindeyken çağın futbol gereklerine uygun bir reaksiyon gösterdiler. Top kazanma süreleri daha da kısaldı. Top rakipteyken savunma stratejileri daha anlamlı hale geldi. Duran top organizasyonları net bir şekilde ortaya çıktı. Ve günün sonunda şöyle bir durum var. Biz kendi adımıza bundan şöyle bir ders çıkartabilmeliyiz. Evet, biz Montella hocayla çok net geçiş oyunları oynadık ama biz burada topa sahip olma oyunu oynadık. Aslında baktığımızda bizim yanlışlarımızdan bir tanesi de buydu. Hani klasik söylem şu: Amerika'yı yendik, önceki iki maçta berabere kalsak gruptan çıkacağız ya da ikinci olarak çıkacağız. Dolayısıyla bunu değerlendirebilmek için bazı takımların da turnuvaya göre oyun oynadığı, turnuva sistemi ve turnuva stratejisiyle oyun oynadıklarını gördük bu Dünya Kupası'nda. Ama mesela bir Bosna Hersek çok geriden gelip işte bizim futbolumuzun önüne bile geçmiş olabilir. Adını ve sanını duymadığımız bazı ülkeler çok net bir şekilde ortaya oyun performansı koyup futbolun gerekliliklerini yerine getirecek stratejileri ortaya koyabildi. Ve günün sonunda baktığınızda Dünya Kupası aslında şöyle de bir kurayla da alakalı problem var. Beş büyük futbol ülkesi yarı finale kadar birbiriyle eşleşmiyor veya çeyrek finale kadar birbiriyle eşleşmiyor. Bu durumda da aslında kura konusunda da bazı değişik spekülasyonların ortaya çıktığını da gösterebiliyor. Ama şöyle bir durum var. Biz bundan ne ders çıkartacağız? Dediğin gibi abi, ikinci yüzyıla daha diri, daha dinamik, daha top rakipteyken savunması yüksek, daha fazla yüksek şiddetli koşu, üçüncü bölgede daha fazla hareketli, hücum anlamında, savunma anlamında da daha dengeli, daha kontrollü, yakın oynayan, en yakın oyuncunun baskıya çıktığı, savunma prensiplerinin çok önemli olduğu bir oyun stratejisi ortaya çıktı. Ve bu turnuvada da bazı değerli oyuncular kendini ön plana çıkardı. Mesela uzun yıllardır Erling Haaland'ı izleyemiyorduk ama Dünya Kupalarında buradaki performansı önemliydi. Messi'nin performansı, Ronaldo'nun performansı belki finale kadar o performans kendini gösterebilir. Ama günün sonunda biz de oralarda olmamız gerekiyordu açıkçası. Bu gruptan çıkıp sonrasını 32, 16, 8, 4 oralara kadar gidebilme reaksiyonu gösterebiliyor olmalıydık. Eğer biraz önce saydığım o dünya futbolunun şekillendiği noktada biz de buralardan ders çıkartırsak bazı oyuncu tercihleri konusunda, bazı mevkiler konusunda duygusal davranışlar.

0: olmayıp gerçekçi davranabilirsek, mesela bir Ahmetcan Kaplan'ı milli takımın o savunma rotasyonuna ekleyip bunun üzerinden hareket etmemiz lazım. Bazı oyuncularla vedalaşmamız lazım ve acilen dominant bir santrofor kültürünü hayata geçirip bir santroforla oynayabilme becerisini gösteren bir oyun stratejisi ortaya çıkartmamız lazım. Ki zaten gördük, dünya futbolunda evet bizim gibi oynayan takımlar da var ama hepsinin kadrosunda da dominant bir santrofor ve ihtiyaç duyduğu anda ya da başlangıç ilk 11'inde kullandığı santrofor oyuncuları mevcut. Bizim de buna doğru bir reaksiyon göstermemiz gerekir diye düşünüyorum Emre abi.
1: Mehmet Ak hocamla birlikteyiz. Günlerden Perşembe ve onunla sohbetimizi sürdürüyoruz. Peki Mehmet hocam, Dünya Kupası sana yeni taktiksel formasyonlar ve daha önemlisi oyunun işleyiş biçimini değiştirecek bir felsefeyi sundu mu?
0: Abi şöyle, aslında futbol dünyanın her tarafında aynı prensiplerle. Dünya
1: Kupası da beraberinde getirir ya, onun için soruyorum.
0: Tabii futbol dünyanın her tarafında aynı şekilde oynanıyor. Temel konu oyuncu performansları ve savunma, hücum ve geçiş reaksiyonları. Daha disiplinli savunma reaksiyonları, daha hareketli ve daha hızlı hücum aksiyonları ortaya çıktı. Ve bu da şimdi bir Hırvatistan-İngiltere maçı izledik. Oyunun bütün net parametrelerinin ortaya çıktığı ama bazı oyuncu değişikliklerinden sonra da, bazı oyuncular oyundan çıktıktan sonra da bunun tamamıyla farklılaştığı bir oyun. Yani ben bu Dünya Kupası'nın en önemli maçlarından bir tanesini İngiltere-Hırvatistan maçı olarak görüyorum. Oyunu okuma konusunda, alan ve zaman konusunda, reaksiyon gösterme konusunda. Ama yine ne olursa olsun, isterseniz hücum edin, isterseniz savunma yapın, bireysel oyuncu performansları da bu anlamda çok önemli. Ve dolayısıyla bu bireysel oyuncu performansları bizi Dünya Kupası'nda o sistemsel reaksiyonların içerisine devam etmesi gerektiğini, yani siz oyundan bireysel yetenekleri uzaklaştıramazsınız ve dolayısıyla da bu bireysel yetenekler Dünya Kupası'nda da hala devam ediyor ve bundan sonra da olmaya devam edecek ve size oyundaki problem çözme konusunda reaksiyon gösterecek. Bu anlamda da bir Dünya Kupası'nda bir oyuncu anlamında doğru oyuncu performansları da ortaya çıkmış oldu diyebilirim abi.
1: Peki Dünya Kupası'nın formatını nasıl yorumluyorsun ve yeni kuralları, mesela sumolalarını, mesela 6 saniye 5 saniye kuralını, mesela ağzını kapatarak konuşursan kırmızı kart kuralını, bunları nasıl yorumluyorsun? Biraz oyun böyle basketbola mı evrildi?
0: Abi şöyle, sumolalarını yani havanın ve iklimin şartına bağlı olarak o dinlenme aralarının verilmesini gayet normal oldu ama normal bir atmosferde ya da normal bir iklimde oynandığınızda o sumolalarına gerek kalmayacak. Ama öbür konuda oyundan çıkma konusu ve sakatlık konusundaki reaksiyonlar bence çok doğru. Zaten hele bir de Türkiye'de bunu çok doğru uygulanması gerekiyor önümüzdeki yıl. O topun oyunda kalma süresini arttıracak, oyunun hızını, temposunu arttıracak ve o önde olan takımın zaman geçirme reaksiyonunu ortadan kaldıracak. Oyuncu değişiklikleri konusunda oyundan çıkma sürelerinin de kısalması, kalecideyken topun oyuna sokulma süresinin kısalması ve bu konuda oyunun hızının artması. Bence bunlar futbolun yazılı olmayan kurallar içerisinde dikkat edilmeyen olaylardı. Yani bir ara hatırlıyorsanız pandemiden sonra oyuncu değişikliklerinde uzun süre maç sonlarında ekstra zamanlar ekleniyordu. Sonra bu ekstra zamanlar normal zamana dönmeye başladı. Bence bu konu alınması gereken bir konuydu. Ha şöyle bir şey var. Bu futbolun doğasına ve yapısına aykırı gibi gözüküyor ama artık performansla çok ince kriterlere ve ayrıntılara önem göstermek gerektiği için bence bu dokunuşların da futbolun farklı noktada reaksiyon, oyuncuların reaksiyon göstermesi için önemli. Ağzını eliyle kapatma reaksiyonu. Buradaki olay da olayın disiplin boyutunda ve oyuncuların birbirine hakaret etme süreçlerini ortadan kaldırma konusunda. Bence bu da doğru. Yani oyunun zaman konusundaki problemlerin diğer konulardaki problemlerin de bu önlemle çözülmesi bence mantıklı. Buradaki tek şey bu sumolalarının işte iklimden dolayı olması. Yani ülkemizde maçlar çok sıcak havada oynandığında zaten biz de bu sumolalarını veriyorduk aslında. Ha süresi biraz daha kısa oluyordu ama bu da artık normale dönebilir. Amerika'da havaların çok sıcak olmasından dolayı bu dakika ve süreler biraz uzunmuş gibi gözükebiliyor ama bence gayet normal. Oyuncuların ve teknik ekibin tekrar bir durum değerlendirmesi konusunda saha kenarında bir mini toplantı yapması için de artık toplantıların ve analizlerin maç anında tribün

0: gerçekten verilerle sağ kenarına iletildiğini düşünürsek bence bu da gayet mantıklı. Sonuçta topun oyunda kaldığı süre artacak, mücadele artacak, rekabetçi ortam artacak. Bence futbolun bu yönünü biraz daha geliştirecek. Ama şöyle de bir durum var. Oyunu robotlaştırıp oyunu makineleştirme süreci asla olmaz futbolda. Çünkü futbol pozisyon oyunu, futbol duygularla oynanan oyun. Siz bir bilgisayar komutu gibi bir robotun saha içerisinde 11 tane robotun maç oynayacağı bir atmosfer ve bir durum yaratamazsınız. Bence hani o futbolun doğasına da aykırı. Ama bu uygulamalar bence olayı biraz daha topun oyunda kalma süresini arttıracağı ve daha fazla topa konsantre olma konusunda reaksiyon gösterecekleri için ben çok anlamlı buluyorum. Bence bu kadar da yeter. Çok da fazla kurala da gerek yok açıkçası Emre abi.
1: Peki Dünya Kupası'nda senin için öne çıkan kim var? Yani bu Dünya Kupası'nda şu takım ilk tur maçları sonunda beni çok etkiledi dediğin.
0: Abi şöyle, ben Arjantin'in performansını çok değerli buluyorum. Bir oyuncunun etrafında net bir şekilde toparlanabilen bir takım. Portekiz'in orta saha performansı çok değerli. İngiltere'nin oyun hızı çok değerli. Hani spesifik bütün oyuncuları hani her takımdan birer ikişer oyuncu sayabiliriz ama hani geriye dönüp baktığımızda ikon haline geldiği noktada hala bu yaşına rağmen Messi'nin oyuna olan gücü ve mücadeleye olan katkısı, aynı şekilde Cristiano Ronaldo'nun 40'lı yaşlarda olmasına rağmen oyun içerisindeki oynama isteği, arzusu bence hani diğer oyunculara da örnek olacaktır. Mesela Fransa'daki Dembele ve diğer oyuncuların hani oyun içerisindeki reaksiyonu, hani böyle her takımdan birer ikişer oyuncu sayabiliriz. Norveç'in 4-4-2 oyunundaki Haaland'ın ve diğer santrafor, Türkiye'de de Trabzonspor'da oynadığı onun oyun içerisindeki reaksiyonu baktığımızda 40'lı yaşlardaki takım ismi şimdi aklıma gelmedi, annesinin vize probleminden dolayı Dünya Kupası'na gelemeyen kaleci ismi aklıma gelmedi. Mesela o kalecinin 40'lı yaşlardaki o oyuna olan aşkı ve o oyuna olan isteği, arzusu, saha içerisindeki performansı, hani geriye dönüp baktığımızda akıllarda kalan reaksiyonlar olarak görebiliriz abi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey?
0: Abi ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Tekrar görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.
1: Efendim çok özel bir isimle birlikte olduk. Teknik direktör Mehmet Akkas. Sonra birlikteyiz.
2: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Bankam Tombank kartım hadi.
2: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Efendim sizlerle beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Günlerden Perşembe, saatler 09.23'ü gösteriyor ve attığımızda da sevgili Ünal Özak üstadımız var. Hürriyet gazetesinin çok değerli yazarı, gazeteci yazar abimiz. Ünal abi günaydın.
9: Günaydın Emre.
1: Ünal abi önce A milli takım ilk tur Dünya Kupası geri döndü, çocuklar geldi. Şimdi tartışmalar var, konuşmalar var. Bizim için Dünya Kupası bitti. Türk milli takımı için nasıl bir Dünya Kupası oldu?
9: Türk milli takımı için sonunda bir güzellik yaşatan, bize Amerika maçında bir güzellik yaşatan bir turnuva oldu ama totaline baktığımız zaman olumsuzluklar yaşandı. Kendini toparlayamamış bir milli takım seyrettik. Ama sonuçta en doğru lafı da Arda Güler söyledi. Şu anda manevi kaptan gibi benimsenen, çok akıllı bir konuşma yapan Arda Güler. Bu turnuvadaki başarısızlığımızı eleştirenler tamamen haklıdır. Elimizden geleni yaptık ama başarılı olamadık. Önümüze bakacağız

0: dedi ki bu da bizim için gelecek, yakın gelecek için ümit vaat eden bir yorum oldu.
1: Peki Ünal Özak milli takımda mesela gitmeden şu 3 maçı izleyip de gitseydi neyi değiştirirdi?
0: Son Amerika maçına çıkan kadroyla çıkardım bir kere her şeyden evvel. Yani
1: Amerika'da da 9 eksik vardı ama hani Amerika'da rahattı ya belki ondan mı?
0: tabii ki ondan, onun da büyük bir katkısı var. Yani Amerika'yı yendik biz, acayip olduk demek istemiyorum ama milli takımımız doğru futbolu oynayan bir yapıya kavuştu. İçerideki tartışmalar, takımı şu yapıyordu, bu yapıyordu, bunlar hepsi bitmiş bir şekilde doğru bir milli takımla sahaya çıktı. Değiştirmeleri de zamanında gayet güzel yaptı Montella ve dolayısıyla milli takımımızın olması gereken formasyonu bu. Böyle bir arınmaya gitmek lazım önümüzdeki turnuvalar için.
1: Peki Dünya Kupası'nın genel üyetini gördüğünüzde ilk tur yani sadece grup aşamasında kimler dikkatinizi çekti?
0: Sen eksikleriyle söylüyorsun, gördük hep beraber ama Amerika tabii ki Amerika'dır ve de kendi evindedir. Bu turnuvada başarılı olacaktır, öteye götürecektir. Avrupa takımları arasında da gayet önemli işler yapan takımlar var. Bunların hepsinin eşit şansları olduğunu ve bundan sonra yolda devamda eşit şanslar yaşayacağını düşünüyorum.
1: Peki Sayın Ünal Özak, Hürriyet Gazetesi'nin değerli yazarı birlikteyiz. Basketbol diyelim biraz. Basketbolda Beşiktaş'a Euroleague vizesi neler söyleriz?
0: Beşiktaş'a Euroleague vizesinin verilmesi Temmuz ayının çok güzel bir sürprizi oldu. Tabii ki Monaco'nun şartları, ekonomik şartları yerine getiremeyişinden doğan bir boşlukta kontratlı Euroleague üyelerinin çoğunluğunun, yani içinde bizim Fenerbahçe ve Anadolu Efes'te olan ortakların çoğunluğunun oyuyla, bazıları çünkü yeterince takım olmasın, daha fazla takım olmasın, deplasman da artmasın diye mi diyorlardı, öyle dedikodular vardı ama olumlu bir oylama sonucunda Beşiktaş içeri girmeyi başardı. Beşiktaş'ın içeri girmesiyle beraber Serdar Adalı ve Serdar Arseven'in, Beşiktaş yöneticilerinin, biz basketbol takımımızı, şubemizi oraya yakışır bir hale getireceğiz beyanatları da tabii umut verici oluyor. Çünkü bu mutlaka olması lazım. Euroleague kendisini kurtarmak için, yani NBA Avrupa karşısında kendisini kurtarmak için, hatta ayrılmayı da 200 milyon euroya çıkartacak kadar disiplinli bir şekilde Euroleague'in içerisinde bulunma şartlarına uyulmasını birebir isteyecektir. Tabii orada bir sıra takımı olmaması için Beşiktaş'ın önünde çok müthiş bir yaz var. Transferlerini yapması lazım. Alimpiyeviç etrafında, günümüzün yükselen değeri Alimpiyeviç'in etrafında yepyeni bir kadro oluşturması lazım. Ayrılanlar oluyor Beşiktaş'tan. Ayrılanların yerine de olumlu bir toparlama yapması lazım. Yazın çalışacak yani Beşiktaş.
1: Peki bu yıl Euroleague nasıl olur? Nasıl bir Euroleague bekliyorsunuz? Fenerbahçe ile başlayalım.
0: Fenerbahçe'nin gücünü devam ettireceği, yeni yönetimiyle beraber Fenerbahçe'nin gücünü devam ettireceğini bekliyoruz. Fenerbahçe'nin yalnız şu arada bir yaptığı gidenleri var, gelenleri olumlu gözüküyor. İyi de bir uzun oyuncu aldılar diyebiliyoruz. Fakat bu arada bir de Shane Larkin'i aldılar. Bu da enteresan bir şey oldu. Yani Shane Larkin, Jessica Vicious'un koç oriented Fenerbahçe'de yıldız oyuncu oriented bir yapıya dönmez tabii ki. Dolayısıyla Shane Larkin'le Jessica Vicious'un uyumu nasıl olacaktır bilemiyorum ama Fenerbahçe tabii gene başat olacaktır Euroleague'de.

0: Anadolu Efes'in ise doğru yolunu bulacağını, yani Lasso ile devam ettikten sonra doğru bir kadrolaşmaya gideceğini biliyorum, tahmin ediyorum. Anadolu Efes'te bir anlamda saha içi koç takımları kurup değiştiren yapıdaki Shane Larkin'den ayrıldıktan sonra kendi yolunu 50 yıllık bir kulübe yakışır bir şekilde kendi yolunu bulup Euroleague'de başarıya gideceğini düşünüyorum. Tabii bunun yanı sıra Beşiktaş'ta eklenince 3 Türk takımlı bir Euroleague seyredeceğiz ve keyifli olacağına inanıyorum. Az önce söylediğim sebeplerle NBA Europe karşısındaki mücadelesini sürdürebilmek için Euroleague enteresan bir şekilde var gücünü bu ligi kurtarmak için ve de uğraşacaktır. Dolayısıyla basketbol kalitesinin de yukarılara çıkacağını düşünüyorum.
1: Peki Anadolu Efes'in bu kan kaybı ne olacak? Ergin Ataman oraya gelir mi?
0: Ergin Ataman oraya gelmez diye düşünüyorum şu aşamada. Yani Pablo Laso ile devam etme kararını aldılar. Her an değişebilir ama Ergin Ataman'ın giderken nasıl çözüldüğünü henüz bilemediğimiz için Tuncay Bey ile beraber, başkanla beraber şu anda Anadolu Efes'te kaygan bir zemin var. Dolayısıyla Ergin Ataman artık bundan sonraki adımlarını doğru atmak isteyecektir kendisi açısından. Yani geçen sene etrafında oluşan olumsuz havayı kulüplerden bir tanesine gittiği zaman tekrar geri çevirmek isteyecektir ve de bunun şansı olacaktır. Dolayısıyla bence Nadas'a bırakmak isteyecektir kendisini. Yani Avrupa'nın başka bir ikinci sınıf takımına, başa oynamayan bir takımına da daha söyleyelim daha doğrusu gitmek istemeyecektir. Tabii onlar da onu isteyecekler midir bilemiyoruz. Dolayısıyla Ergin Ataman'da bir boşluk var. Ergin Ataman şimdi bütün bunları bırakıp bu akşam oynanacak Bosna Hersek maçıyla beraber Dünya Kupası'ndaki milli takım serüvenine hazırlansın, oraya konsantre olsun. Çünkü orada olumlu bir yapı yakaladık. Alperen'imiz var, her şeyimiz var. Yeni devşirmemiz Malachi Flynn, beyaz devşirmemiz olumlu bir kadro getirdi, kadro yapısı oluşturdu. Tabii ki Biberovic'imiz de var. Mesela Antalya'da oynanan Rusya maçında 86-76 galip gelerek de güzel de basketbol oynayarak hazırlık dönemini tamamladı basketbol milli takımımız ve de Dünya Kupası yoluna koyuldu.
1: Peki, Beşiktaş Euroleague'de ne yapar?
0: Beşiktaş Euroleague'de tabii ki yeni gelen olarak az önce söylediğimiz yapısını kurabilirse, yani bu sene Eurocup şampiyonluğunu kovalayan Fortuna karşısında olumsuz neticelenerek bu şampiyonu kıl payı kaçıran Beşiktaş'ın Eurocup kadro yapılaşmasıyla, mühendisliğiyle Euroleague'de pek fazla bir şey yapacağını sanmıyorum. Kayıpları da oldu zaten bu kadrodan ama kadrolaşmasını oluşturması lazım ve de ilk 8'e ve de hatta ilk 10'a kendini atabilecek bir kadro yapısına kavuşması lazım. O da çok zor tabii ki. Herkes kadrosunu korumaya çalışıyor. Ama Eurocup kadro mühendisliği Euroleague için yetmez.
1: Şimdi tabii Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri son dönemde altyapılar. Sizce basketbolda altyapılar gerekli düzeneye kurgulayabilmiş durumda mı? Bunu şunun için soruyorum. Şimdi basketbolu yıllardır basketbolun içinden gelenler yönetiyor. Türkiye'de futbolu da futbolun içinden gelenler yönetsin deniliyor. Sizce basketboldan kerteriz alınarak bir futbol biçimlenmesini ortaya koymak mantıklı bir durumu beraberinde getirecek mi?
0: Geçebilir. Ya zaten futbol oyunu için zaman zaman kullanılmak istenen basketbol gibi hızlı oynanıyor, fast break'li oynanıyor. Kolej takımı havasına girdiği futbol takımımız, milli takımımız ve futbolumuz deniliyor. Basketboldan senin deyimiyle kerteriz almak daha iyi olur. Basketbolda şu anda 12 dev adamımız Basketbol Federasyonu'nu yönetiyor. Dolayısıyla futbolun da içinden gelenlerin Futbol Federasyonu'nda olması lazım. Yani Futbol Federasyonu'nun yapısı içerisinde futbolculardan oluşan bir destekleme mutlaka alınması lazım. Çünkü işte Dünya Kupası'nda da yaşadık. Futbol takımını yönetmek, yönlendirmek ve onu bir uluslararası kupaya hazırlamak için futbolu gerçekten biliyor olmak lazım. Yani forması terlemeden futbol oynayabilecek, futbol yönetebilecek bir yapı düşünemiyorum doğrusunu istersen.
1: Sayın Ünal Özak, Hürriyet Gazetesi'nin değerli yazarı bizlerle birlikte. Saygıdeğer hocam, şunu çok merak ediyorum. Acaba biz futbolla bu kadar çok önem verirken basketbolu, voleybolu geriye bırakmakla hata mı yapıyoruz? Yani Amerika Birleşik Devletleri nasıl beyzbolda, Amerikan futbolunda ve buz hokeyinde öne çıkıyor? Biz farklı branşlarda öne çıkmayı zorlasak?
0: Farklı branşlarda aslını ararsan Emre, yani biz
1: voleybol ülkesi olabiliriz. Olduk da diye düşünüyorum.
0: Olduk diye düşünüyorsun. Tabii ki haklısın. Basketbol ülkesi de olduk. Yani kendi yapımız içerisinde niş spor branşları olmaktan çoktan çıktı basketbol ve de 12 dev adamla beraber başlayan bir yapı içerisinde. Voleybolde de kızlarımız Pelin'in sultanları olayı yukarıya kadar çekti. Şimdi erkek voleybolcular da branşları da yakın zamanda yaklaşmaya başladı olayın içerisine. Dolayısıyla tabii ki ikidir, yani ikinci sıradadır bu saydığımız branşlarımız ama ikindeki yerimizi gayet güzel değerlendiriyoruz, güzel kullanıyoruz ve de ülkenin ruhuna işledik diye düşünüyorum Emre.
1: Peki, Ünal Özak özellikle Dünya Kupası'na baktığında onu en etkileyen şey ne oldu ilk tur maçları ardından ve acaba basketbola biraz futbol evriliyor mu 4 devre gibi? 5 değişikliğine kadar çıktık. Sanki bu böyle 7'ye 8'i de zorlayacakmış gibi geliyor.
0: Araya da molalar gelecek neredeyse. Doğru, çok doğru tespit Emre. Gerçekten sürati açısından, paslaşmaları açısından, alan açmaları bakımından futbol organizasyonu ve oyunu basketbola evriliyor, yaklaşıyor en azından. Ki bu da güzel neticeler veriyor. Yani o kadar 80 milyon kişiyi topladığın salondaki akış içerisinde bunları görebilmesi, seyircinin bunları yaşayabilmesi futbolu daha da keyifli hale getirecektir. Dolayısıyla basketbola yaklaşması olumlu neticeler veriyor ve de daha sonra dediğim gibi mola alınıp konuşulacağını, su molası değil de konuşma molası alınacağını ve taktiksel girişimlerin, uygulamalarının artacağını düşünüyorum.
1: Biz çok mu hayal sattık?
0: Ne yaptık?
1: Hayal sattık yani futbolda, hani kupanın ucundan, yani mağlubiyetler ve elenmemizde bu hayal satmamızın etkisi var mı sizce?
0: Tabii ki var. Yani işte futbolu futboldan gelenlerin yönetmesi gerekliliği orada ortaya çıkıyor. Yani bir şeyi sallarken, iddia ederken kapasiteni çok iyi değerlendirmiş olman lazım. Yani oraya ülkenin ve Avrupa'nın hatta bazı yerlerinde oynayan başarılı oyuncularımızı bir seleksiyon yaparak ortaya sürmenin futbolumuzun çok önemli noktalara geldiğini göstermediğini anlayabilecek, süzebilecek kapasitede yöneticilerimizin olması lazım, antrenörlerimizin olması lazım, antrenör üstü danışmanlık yapabilecek insanlarımız olması lazım. Mesela Şenol Güneş'in yorumlarını izledim ben. Şenol Güneş'e 2

2021'de ya biz çok haksızlık yapmışız veya Şenol Güneş geçmiş zaman içerisinde kendisini çok güzel yetiştirmiş. Yorumları, müdahaleleri ve akılcıydı. Dolayısıyla bu futbolun içinden gelen adamlarımız işte Şenol Güneş, Fatih Terim gibi değerlerimizi, kazandığımız değerlerimizi de milli mücadele

0: daha mı farklı bir noktaya taşıyor bizi? Ne dersiniz?
1: Yani o tabii ki o mücadelenin, iç mücadelenin, iç sempatinin devam etmesi lazım. Ama işte geriye dönüyoruz, düşünüyoruz ki Galatasaray Kulübü'nün o yıllardaki başarısı Dünya Kupası'nda bize bir derece getirmişti. Galatasaraylılar onu oluşturmuştu diyenlerimiz var. Milli takıma bu inanışlarla bağlananlarımız var. Tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Zeli rekabetlerinden ayrı düşünemeyiz basket, futbol milli takımını da. Ama orada bunlardan arınmamızı becerebilecek yöneticiler olması lazım. Yani orada bir takım tutma, taraftarlık yapma milli takımda olmaz. Biz bunu mesela basketbolda sağlamıştık. Yani Balkan şampiyonu olduğumuz zaman da sağlamıştık. Bugün de şu anda basketbol milli takımında, yani bu akşam Bosna Hersek'le oynayacak basketbol milli takımımızda kulüpçülük olmadığını düşünüyorum. Ve de öyle bir güzellik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cedi Osman başka bir yerden geliyor. Diğer oyuncularımız başka bir yerden geliyor ama milli forma heyecanını yaşayabiliyorlar.
0: Son olarak şunu da çok merak ediyoruz tabii. Biz özellikle Dünya Kupası'ndan sonra rotamızı Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi'ne çevireceğiz. Montella sürekliliği devam etmeli mi sizce?
1: Montella sürekliliğinin pek fazla bir şey kazandırdığına inanmıyorum. Yani Montella futbol takımında bir çizgisi olduğunu ve de bir metodu olduğunu doğrusunu kabullenemiyorum. Dolayısıyla burada daha yetkin bir yönetim tarzına, daha etkili bir kenar yönetimine değişebiliriz. Hiç de bir olayın sürdürülebilirliğini bozmaz gibi geliyor bana.
0: Son sorum Galatasaray'dan olsun. Galatasaray ve affedersiniz NBA Europe nasıl görüyorsunuz?
1: Galatasaray NBA Europe'a katılmayı istiyor. Daha doğrusu Euroleague çarkına akıllı tercihlerle giremediği için, yani FIBA tarafında kalarak Şampiyonlar Ligi'nde onu bir yere götüremeyen işler kovaladığı için, hala da onu kovaladığı için, yani FIBA Avrupa NBA'ini istiyor. Bir sürü küçük kupalar yaptı. Euroleague'in kulüpler arasındaki başarısına göz dikerek, ama bu başarılı olmadı. Galatasaray'da oralarda devam ediyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın uzun ince bir yolda ve de doğrusunu istersen yanlış bir yolda olduğunu görüyorum.
0: Ünal abi çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah, iyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim Ünal Özak, Hürriyet Gazetesi'nin değerli yazarı bizlerle oldu. Kucak dolusu sevgilerle uğurluyoruz. Heyecan devam ediyor, ayrılmayın.
2: Reklam.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
2: Reklam

0: kulağınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
5: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Günlerden Perşembe, 2 Temmuz. İrfan 25 ile beraberiz Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda.

0: İrfan hoş geldin. Keyifli güzel bir gün olsun. Mikrofonu düzeltelim. Yayına başlayalım ama zor geçen geceler. Son dönemde herhalde Avrupa'dan gelen o sıcak hava dalgası uykusuzluğa sebebiyet veriyor. Ben çok fazla insan.
1: Bir şey söyleyeyim. Ben demek o yüzden uyuyamıyorum.
0: Dün abi gece yok hani ya. Bu sabah etrafımdaki herkesin konuştuğu konu dün gece ne sıcaktı. İşte klimasız olmuyor. İşte fanı ben alıyorum. Yara sıra çocuklara böyle. Herkes şey onun karşısında da uyunmuyor. Öyle olmuyor böyle olmuyor. İstanbul kavruldu. Dün.
1: Gece ama serin oluyor. Yani gece çünkü ben.
0: Bulunduğu tepede, konuma yüksekliğe bağlı ben biraz da.
1: Eyüp'te tepede oturuyorum. Eyüp Sultan'da. O gece saat işte 12.30-1'den sonra bayağı bir esiyor. Ben pencereleri açıyorum o şekilde atıyorum. Ama yine de uyuyamıyorum yani öyle söyleyeyim.
0: Pazartesi itibariyle biraz düşecekmiş sıcaklıklar ama bu hafta sonu gerçekten en sıcak dönemlerini yaşayacakmış İstanbul. Tabii beraberinde gök gürültülü sağanak yağış gelecektir böyle havalardan sonra.
1: Öyleymiş zaten öyle.
0: Klasik yağma. Olarak öyle olur zaten ama bu sıcak havalardan.
1: Avrupa'da daha uzun süre devam etti bu sıcak hava dalgası ama.
0: Birçok insan hayatını kaybetti. Ben böyle okuyordum mesela Fransa'da 120 kişi, işte Hollanda'da 15 kişi hayatını kaybetti diye.
1: Türkiye'de en azından çok fazla sürmeyecek inşallah. Yani o anlamda güzel.
0: Enteresan. Tabii bu sıcak gelsin diye bütün kış dua eden insanların sıcak geldiğinde de bu ne sıcak be deyip şikayet edip ardından biraz soğusam acaba deyip de hiçbir şeyden memnun olmayan bir toplumun ya zaten kendi sıkıntısı. Isınma sadece havalarda değil, bazen konuşmalar sonrasında, bazen yaşananlar sonrasında hararet artabiliyor. Yani su kaynatma durumu biliyorsun çok fazla yaşanıyor. Fenerbahçe'nin içinde de böyle konuların çok olduğu söyleniyor. Galatasaray'da da bazı futbolcularla ilgili olarak sıkıntılar olduğu söyleniyor. Gitmek istemeyenler gönderilecekler ya da işte Icardi üzerinden de konuşulabilir. Kiralık dönen oyuncularla ilgili de söylenebilir. Gelecek oyuncularla ilgili de söylenebilir. Her tarafta bir hararet ortamı var. Çünkü camialar baskı yapıyorlar ve taraftarlar en iyisini istiyorlar. Yönetimler de çok zor durumda kalıyor. Bununla birlikte yepyeni bir yönetim Fenerbahçe'de ve bir senelik ömrü varmış gibi düşünüyoruz. Eğer şampiyonluk olmazsa bundan sonraki seçimde seçilme ihtimalleri çok düşecektir diye konuştuğumuz, tahmin ettiğimiz Aziz Yıldırım ve yönetimi. Tabii İsmail Kartal'ın da bu konuda iyi bir kadro kurması, forma adaletini sağlaması ya da takımı iyi hazırlayabilmesi isteniyor. Tabii burada hemen Gendouzi'nin basın toplantısı akla geliyor. Hocasının mantalitesinin çok iyi olduğunu, tam onun istediği bir oyun stiline sahip olduğunu, önde baskı yapan hızlı çıkışlarıyla beraber istediğim futbol işte bu demişi. Yani biraz şey değil mi, eski hocalarına karşı benim istemediğim bir oyunu oynuyorduk aslında açıklaması yapmıyor mu Gendouzi?
1: Ya tabii şimdi mutlaka futbolcunun da açıklamasından o anlaşılıyor. Ama eğer futbolcu yeni gelen teknik heyeti olduğu zaman bu tip açıklamalar yapıyor. Ben normal karşılıyorum.
0: Yani hocaları oyunculara, oyuncular da hocaları pohpohlarlar bu
1: yani
0: dönemde.
1: Bu dönemde olur. Bakarsın yani inşallah olmaz ama yani bu sefer ileride sıkıntı yaşadığı zaman ne diyecek kendisi mesela? Bir sıkıntı da yaşayabilir.
0: Olabilir.
1: Yani o yüzden hani eğer bu sezon başı kamplarında hep böyle yeni gelen teknik adamla ilgili hiç olumsuz bir şey söylediğini duyar mısın? Duymasın. Tedesco ile ilgili sözleri de vardı kendisi.
0: Konuşmaya da bilirsin ama hani konuşuyorsan da tabii, yabancı tabii. Bir oyuncunun konuşması da onlar daha gerçekçidir. Hani yerli oyuncu bunu yaptığında biraz oncu buncu diye bir bağlantı
1: ama
0: kurabilirim.
1: Ama Tedesco ile ilgili de olumlu sözleri vardı biliyorsun kendisinin. Yani geldikten sonra Tedesco ile ilgili de olumlu sözleri vardı. Dolayısıyla şimdi giden teknik adam tabii kötü olarak değerlendirilir ama yani çok da yani sezon başı açıklamalar bunu normal olarak karşılıyorum ben bunları.
0: Şimdi transfer biraz Dünya Kupası'na takılmış durumda. Bitmeden sanki fiyatlar belirlenmiyormuş gibi gözüküyor.
1: Limite takıldı abi limit.
0: Bir de tabii elde limit krizi var.
1: Yani limiti Fenerbahçe'nin sıkıntılı. Onu söyleyeyim yani limiti Fenerbahçe'nin çok fazla limiti yok. Burada şunu söyleyelim. Ne diyelim ki Fenerbahçe'nin 36 UEFA'da 36 milyon euro, 36 ile 40 milyon euro civarında bir limiti var Fenerbahçe'nin. Bu limitte işte neyi aldın? Vedat Muriç'i aldın. 15 milyon euro düştü ama bu 3 yıl taksitler halinde gitti. Dolayısıyla limitten 5 düşüyor. 30

0: 1 milyon euro. Ondan sonra maaşında düştüğün zaman da kalıyor 26 milyon. Ya Cirasi'yi aldığın zaman zaten 30 milyon euro senin şeyin bitiyor. Limitin bitiyor. Yani Fenerbahçe'nin toplamda 36 milyon euroluk bir limiti var. Limit aşması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Limiti nasıl açarsın? Futbolcuyu bonservisiyle satarsan limiti açarsın. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsın. Zaten otomatikman limitin artar. Yeni sponsorluklar ve yeni kaynaklarla beraber limitin artar. Ama bu şu değil. Fenerbahçe limiti az diye transfer yapmayacak değil. Fenerbahçe transfer yapacak. Fenerbahçe bir forvet transferi, bir de kanat transferi yaparak transferi aslında noktalamayı düşünüyor. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal Osterwolde kalacak dedi sohbet toplantısında. Osterwolde'nin kaldığı bir senaryoda stoper transferinin yapılmayacağını düşünüyorum. Ama Osterwolde ayrılırsa oraya bir stoper transferi daha yapacak. Ama şu aşamada ilk planda Osterwolde'nin ayrılığı, İsmail Kartal onu kadroda düşünüyor. Hı hı. Ve onu işte stoper merkezi Skriniar Osterwolde ikilisi olarak düşünüyor. Dolayısıyla şu aşamada ilk etapta forvet ve kanat transferi yaparak transferi Şampiyonlar Ligi önleme maçına kadarki transferi kapatıp ondan sonra da ayrılacak oyunculara göre transfer yapmayı planlıyor Fenerbahçe.
1: Bir yetiş Cirasi olayı var. Artık Vedat Muriç'in sakatlığından dolayı hiç olmazsa o transferi bitirmek için yoğun bir çaba harcandığı söyleniyor ama Cirasi transferi de biraz birkaç oyuncu, mesela Greenwood da gizliden gizliye bayağı görüşülen oyuncular arasında yer alıyor.
0: Gizliden gizliye değil, Greenwood'la görüşüyorlar. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Çünkü Roma'nın önerdiği rakam 4,5 milyon euro yıllık net ücret.
1: Şimdi Atletico Madrid de devreye girmiş.
0: Atletico Madrid devreye girdi ama daha henüz oyuncuyla görüşmediler. Atletico Madrid herhalde Marsilya'nın istediği rakama en fazla yaklaşan takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe ise 35 milyon euro civarında bir bedelle bu transferi bitirmek istiyor. Marsilya'nın istediği rakam 56,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ve bunun aşağısına inmek istemiyor. Roma'nın bir teklifi var. Roma oyuncuyla anlaştı ama oyuncu 4,5 milyon euro gibi bir yıllık ücret var. Ama Fenerbahçe'nin önerdiği rakam 8-9 milyon euro. Yani 10 milyon euroya bonuslarla yaklaşan bir yıllık ücreti var. Hı-hı. Önerdiği rakam. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama
1: oyuncuları burada cezbeden Türkiye'de buradaki fazla maaş mı?
0: Tabii fazla maaş. Yani Sayın Hakan
1: aynı zamanda vergi mi?
0: Vergiyi de yani şöyle söyleyeyim. Orada 4,5 milyon euro net alacak. Yani brütü belki 8-9 milyon euro ama eline geçen rakam 4,5. Burada eline geçen rakam net 10 milyon euro olacak. Hı-hı. Dolayısıyla burada tek sıkıntı Marsilya'nın bonservis bedeli ve Fenerbahçe'de burada pazarlıklarını sürdürüyor. Yani bonservis bedelini aşağıya çekmek istiyor. Daha uygun maliyetlerle oyuncu kadroya katmak istiyor. Aynısı Cirasi'de de var. Cirasi ile azıcık seçim sürecinde prensipte hem kulübüyle hem kendisiyle anlaşmıştı. 40 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşmıştı. Ama daha sonra kulübe geldikten sonra kulübün mali yapısını ile karşılaşınca bu kez ne yaptı? Bu kez Cirasi'yi daha uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak için istedi ve pazarlıklarla bu 40 milyon euroluk bedeli aşağıya çekmeye çalıştı ve Fenerbahçe'nin hedefi de 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Cirasi transferini bitirmek. Çünkü Borussia Dortmund Cirasi'yi satacak. Borussia Dortmund forvet mevkiine Aslani'yi kadroya katmak istiyor. Dolayısıyla bu doğrultuda da Fenerbahçe bunu biliyor ve oyuncuyu en makul bedelle kadroya katmayı hedefliyor. Tabii Cirasi olmazsa alternatif isimler de var. Bu alternatif isimlerden bir tanesi de Aston Villa forması giyen Watkins. Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Eğer Cirasi transferinde bir sıkıntıyla karşılaşırsa Fenerbahçe, Watkins için devreye girecek ama Watkins için istenen rakam da yine 35-40 milyon euro civarında bir rakam isteniyor Aston Villa tarafından.
1: Peki bu UEFA'nın kesmiş olduğu 7 milyon euroluk bir ceza var. Bu ceza kulüp içerisinde bazı tartışmalara neden oluyor. Hatta Ali Koç'un ekibi Eylül 2025 kongresinde o reddedilen 11, 12 ve 13. maddeler vardı ya. Bak bu ileride büyük sıkıntı yaratılacak falan deniyordu. O yüzden kulübe yapılacak kaynak girişinin geciktirdiğini ve bundan dolayı limit aşımına yol açıldığını iddia ediyorlar. Ardından da biliyorsun bir de Saadettin Saran yönetimi var. O Saadettin Saran yönetiminde o kış dönemi harcamalarının bir kısmının kullanıldığını söylüyor. UEFA kriterlerini aşarak %70 sınırına karşı %84'lük bir yük oluşturduğunu iddia ediyor. Bunu söyleyen de başkan vekili Barış Göktürk. Barış Göktürk hem rakibe, hem Kulüpler Birliği Vakfı'nda, hem kendi camiası içerisinde, hem geçmiş yönetimlere. Barış Göktürk bayağı hızlı geliyor.
0: Evet, Rajput sonuçta kulübün iletişiminden sorumlu ve yani bu süreç içerisinde açıklamalarda kendisi bulunduğu için bu kadar öne çıkması çok normal Sayın Barış Göktürk'ün. Ama diğer taraftan şimdi kulüp tarafına sorduğumuz zaman 11, 12. 13. maddelerin bunda geçerli olmadığı söyleniyor. Zaten cezayı niye yiyorsun? Cezayı futbol gelirlerinin, futboldaki gelir gider dengenin bozulduğu için yiyorsun. Dolayısıyla buradan burada futbolla ilgili bir kaynak yaratman lazım ki o süreç içerisinde bu sıkıntıları yaşayamaz.
1: Mesela hiç Hakan Safi ismi geçmiyor.
0: Ne
1: ya, konuşmayla ilgili mesela örnek veriyorum, limit aşımıyla alakalı işte imaj haklarıydı bilmem nesiydi falan deyip Kerem Trafir'in transferinde ya da Kante transferinde o kadar acele etmesi ve fotoğraflar çekilerek yapıyoruz bu işi bitiyoruz deyip de almak zorunda bırakılması falan, aslında Hakan Bey'in de payı var.
0: Yok Çözüm, Kante transferinde Saadettin Bey'in. Saadettin Saran yönetiminin, yani Ertan Sayın Ertan Torunoğulların havalimanında uçakla gidip yani fotoğraf verip ondan sonra yani Kante transferi
1: devreye Sayın Cumhurbaşkanı'nın girmesi bile yani.
0: Kante transferi Sayın Saadettin Saran döneminde. Ama diğer transfer evet döneminde gerçekleşti. Hakan Azabi döneminde. Yani Kerem Aktürkoğlu transferinde de hani biz Kerem Aktürkoğlu bittik özel uçakla gidiyoruz. Almaya gidiyoruz şeklindeki haber basına yansıyınca zaten burada sıkıntı yaşadı. Sonuçta da kulüp sapmak istemedi. En sonunda da daha yüksek bonservis bedeliyle kadroya kattın. Ama şu var.
1: Bir de senin kupadan eleyerek.
0: Tabii. Bir de şu var. Yani şimdi o Kante transfer Kerem transferinde de zaten UEFA ile ilgili bir sıkıntı yaşadın biliyorsun. O sözleşmeyle ilgili. Daha sonra orada düzeltmeler yapıldı. Gerekli düzeltmeler yapıldı. Ve limit aşma nedenlerinden bir tanesi de hem Kerem transferinin içerisinde olduğunu biliyorum. Diego Carlos, Skriniar gibi isimler olması neden. Yani %84, yani 100 lira gelirim varsa Fenerbahçe 84'ünü harcamış. Normalde 70 harcaması gerekirken 84'ünü harcamış. Yani sen gelir gider dengeni sağlayamamışsın. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin bu sezon yeni yönetim de mevcut yönetim de 15 Temmuz'a kadar denk bütçe vermek zorunda UEFA'ya. Hı hı. Ve bu denk bütçeyi vermek için de 35 milyon euroluk bir kaynak girişi sağlamak zorunda kulübe.
1: Şimdi sen yeni seçim yapmış bir camia olduğun için.
0: Evet.
1: Senin seçim vaatlerinde de 4 transferi yetiştireceğiz kampa, 3 tane böyle yapacağız deyip vaatler verip de şu an taraftara limitlerle ilgili açıklama yaparsan başlarım limitine kısmına geliyor.
0: Abi bak şunu
1: taraftar diyor ki abi beni ilgilendirmiyor.
0: Abi limit. Taraftar
1: sen bana söz verdin diyor.
0: Bak taraftar beni ilgilendirmiyor diyor ama kulübün kulübün gerçek bir ortada bir tablosu var. Taraftar her sene ister. Fenerbahçe'nin zaten bu gelinen süreçte en büyük nedenlerden bir tanesi sürekli transfer yapılma isteğidir. Fenerbahçe'nin şu anda 41 tane futbolcusu var ya sözleşmesi devam eden. 41 tane futbolcusu var, 41. Halen bu oyunculara maaş ödüyor Fenerbahçe. Hatta kiralık geçen sene bahsettik. Kiralık giden oyuncuların maaşlarının bile 3'te 2'sini Fenerbahçe ödüyordu. Fenerbahçe'nin zaten aslında en önemli nedenlerden bir tanesi kadro istikrarını bir türlü sağlayamaması. Her sene sil baştan kadro oluşturmaz. Ligi ikinci bitiriyor, gönder yenisini iste. Yani bu transfer hoyratlığı nedeniyle aslında yönetimi biraz da baskı altına alıyorlar. Özellikle sosyal medyada bir taraftar tabii mutlaka isteyecektir transfer. Ama o baskıyla beraber yönetim transfer yapmak zorunda kalıyor. Sayın Ali Koç döneminde de bu oldu. Hatırlarsan Fenerbahçe'de Jeko Tadić vardı. Takımın en iyi, en oyuncuları. Saha içerisinde, saha dışında lider oyunculardı. Ama bu taraftar Jeko gitsin, Tadić gitsin şeyleri yaptı sosyal medyada. Adamlar son maça çıkmak istemediler. Ondan sonra işte Jeko tatil döneminde sosyal medyasını kapatmak zorunda kaldı. Ama aynı kişiler, aynı yorum yapanlar, hani gitsin diyenler bir sene sonra Jeko ve Tadić bu takımda olsaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu diyenler. Dolayısıyla Fenerbahçe kendi kadrosundaki oyuncularını değersizleştiriyor sürekli. Sürekli yeni bir transfer istiyor. Ha, Fenerbahçe'nin kadrosunda bak şimdi diyelim ki sezon başı hiç transfer yapılmadı. Ederson'u aldı diyelim Fenerbahçe. Bu sezon kadrosunda olmadığını varsayalım. Skriniar aldı. Guendouzi, Kante, Asensio, İşte Talişka. Şimdi bu transferleri yaptı dese Fenerbahçe sezon başında taraftar da heyecan uyandırmaz mı? Uyandırır ama bu oyuncular senin kadronda. Ya bu oyuncular yıldız oyuncular. Senin sol bek, sağ bekinde

0: Portekiz milli takımının sağ beki var. Semedo var. Ama değersizleştiriliyor. Yani o gitsin, yeni transfer yapalım. Ama geldiğin noktada 41 tane futbolcun var. Ya bu yönetimin şeyi mi bu? Şu anda gelen yönetimin hatası mı 41 futbolcunun olması? Sözleşmesi devam ediyor. Şimdi bu oyuncularla nasıl yollarını ayıracaksın?
1: Ben her şeyi bile bile gelmekle ilgili söylüyorum.
0: Tamam, her şeyi bilerek geliyorsun zaten.
1: Ama bunları sebep olarak ve ama yani bunu, bahane
0: bunu,
1: olarak
0: bahane,
1: gibi...
0: Bahane olarak değil. Ben bunu mesela her yayında seçim öncesi yayında da söylemedik mi? Yani dedi
1: ya,
0: ki
1: Aziz Bey de söylüyordu ya, bu Şerif'i kim aldı, bu paralar tamam, nereden geldi? Tamam. Hani o da konuşmalarını
0: ya
1: yapıyordu.
0: Şunu söyleyeyim, bunu her söylüyor. Bunu gelen, ya şunu şöyle söyleyeyim. Başka bir yönetim gelseydi aynı sıkıntılarla karşılaşacaktı.
1: Elbette kalacaktı.
0: Aynı sıkıntılarla karşılaşacaktı. Kolay mı abi? 41 tane futbolcum var. 10 tane. Bak, Fenerbahçe'nin şu anda 21 tane yabancı oyuncusu var. 21. Hiç transfer yapmasa 7 tanesini göndermek zorunda Fenerbahçe. Kolay mı? Hadi ben hadi futbolcuya geldim. Hadi git diyorsun. Nasıl göndereceksin? Bekao'yu mesela nasıl göndereceksin? 2 yıl daha sözleşmesi var Bekao'nun. Ve oyuncu ciddi sakatlıklar yaşadı. Yani oyuncuyu bonservis bedeliyle göndermesin. Gönderme için ne yapman lazım? Kulübün kasasından para koyup adamın cebine 2 yıllık sözleşmesini feshetmen lazım.
1: Ya bir karar çıkartacaksın. Bundan sonrası için bir yabancı oyuncuyla en fazla 2 yıllık sözleşme imzalanır. Bilmem ne artı 1 yıllık opsiyon uygulanır. Falan gibi hani böyle 5 yıllık öyle hocaya gel 3 yıllık artı 2 yıllık daha seninle. Oraya 4 yıllık daha seninle. Bu kadar paralar bilmem neler. 6 aylık bu kadar. Eğer kiralanırsa yarısını ben öderimler. Buna çok şey abi kolay bak, gözüküyor bak, belki camia için, taraftar için. İnsanlar, satsınlar, alsınlar, göndersinler.
0: Tabii insanlar
1: da
0: şöyle söylüyor. 35 milyon euro versin alsın abi. 35 milyon euro TL'ye çevirdiğin zaman kaç lira yapıyor biliyor musunuz ya?
1: Bilmiyorum o kadar.
0: Ya da 2 milyar TL'ye yakın para yapıyor. Yani kolay. Ya Fenerbahçe'nin 600 milyon euro'nun üzerinde borcu var. Bak, açıklanacak bu rakamlar. Sen bunu işte niye bu noktaya geldi Fenerbahçe? Yani bu niye bu noktaya geldi? Yani şimdi o kadar transfer istiyor. Her sene transfer, her sene transfer. Oyuncuyu gönder transfer. Gönderme, kiralık gönder, yenine transfer. Ama 21 tane yabancı futbolcum var. Bak 10 artı 4 kuralı çıktı. Bu 10 artı 4 kuralı nedeniyle sen de zorlanıyorsun. Gönderemiyorsun çünkü niye gönderemiyorsun? Adam diyor ki ben istiyorum, benim 2 yıllık şeyimi, maaşımı ver gönder diyor. Veya diğer oyuncu da işte bonservis bedeli senin göndermek zorunda olduğunu bildiği için diğer kulüplerde bu sefer bonservis bedeli ödemek istemiyor.
1: Şimdi gitmek isteyen oyuncular oluyor. Bir de burada forma adaletsizliği başlıyor. Yabancı oyuncular ya da Devin Özey'e yakın oyuncular falan diye konuşulurken bir anda İsmail'in takımdan kendi ayrılmak istediğini, Oğuz'un takımdan ayrılmak istediğini, Levent'in oynayabilecek bir kulüp aradığını falan konuşmuyor muyduk?
0: Evet.
1: Sen Tarık'la ilgili sorun yaşadın bir anda, çocuk seni sırtlarken, bir anda Ederson'un açığını kapatmışken 3 hafta Ederson yok denildiğinde bir Alanya maçında birden Ederson'un tekrar kadroda olması falan filan. Tabii ki burada bir de şey oluyor, yani moral bozukluğu söz konusu. Şimdi İsmail Hoca da biraz yerlilere sarılacak gibi gözüküyor. Hatta dışarıya kiraya verdiğin İrfancan Kahveci'nin tekrar takıma dönmesini. Onun yanında bilmiyorum. Mert Hakan Yandaş hala var mı takımda?
0: Mert Hakan sözleşmesi bitti biliyorsun. Ama halen takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ya ben bir yıllık bir sözleşme imzalanmasını bekliyorum Mert Hakan'dan. Mert Hakan'ın bir yıl...
1: Sen az önce kızdığın şeylerden bir tanesi bu değil miydi?
0: Ha, şöyle söyleyeyim. Şimdi Mert Hakan'ın cezası var. Mayıs ayında bitiyor. Büyük ihtimalle yani bunun itiraz edildi, tahkimde tekrar dosyasının görüşülmesini tekrardan değerlendirmesi anlamında oy birliğiyle karar verildi. Şimdi değerlendirme aşamasında, ama işte 4 ay biliyorsun hapis cezası yattı Mert Hakan, hı hı, süreçle ilgili. Ve bu 4 ay içerisinde cezanın en ihtimalle cezada indirim olmasa dahi yattığı sürenin cezaya dahil edilmesi gibi bir düşünce de söz konusu. Böyle olursa Aralık ayında sahalara dönüyor. Fenerbahçe yönetimi de şu anda bir değerlendiriyor. İsmail Kartal oyuncunun kalmasını istiyor. Yönetime de kalması yönünde rapor verdi. Takım içerisinde de sevilen bir isim. Ben bir yıl daha sözleşme imzalaması bekliyorum. En azından oyuncuyu şimdi Fenerbahçe kaptanıyken hapis yattı. Dolayısıyla yollan ayrılma gibi bir durumu olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir taraftar mesajı.
0: Ha, şu taraftar mesajı şeyine haklı. Ben bunu söyleyeyim ben şimdi. Ben az önce limit konusundan söyledim ama.
1: Diyor ki ben bedelini diyor 12 senedir zaten ödüyorum. Bilerek gelen bir yönetimin bana bu sebepleri sunması hoş olmuyor diyor.
0: Abi sebep değil. Bak sebep değil. Ortada bir gerçek var. Sebep değil. Gerçek. Yani ortada bir gerçek var. Yani şimdi Fenerbahçe'nin ciddi anlamda bir borcu var. Gelirlerin çok önemli bir bölümü kullanılmış.

0: Şimdi dönülüyor ya herkese. Gelirlerin önemli bölümünü kullandın. Çobani'yi kullandın. Pasolik'i kullandın. Ondan sonra 1907'li hoca satışları kullanıldı. Elinde
1: neye
0: çok çok hareket alanın çok dar. Mesela devre arası transfer döneminde kullanıldı demek. Yani hareket alanı dar zaten yönetim. Yani bu yönetimi
1: mesela savunur. UEFA'nın sana bu kadar ceza kesmesinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir cezası durumu söz konusu değil mi?
0: Ya, Türkiye Futbol Federasyonu zaten sen 118.3 milyon euro sana harcama limiti açıklamış mı? Hı hı. Açıklamış. Senin harcama şeyin ne kadar? Kadro maliyetin 150 milyon euro. Zaten sen eksidesin. Ya orayı dağıtman lazım. Herkes zannediyor ki ya gelsin o gelsin. Hatırlarsanız Ali Koç döneminde Fenerbahçe transfer yapmak için Sadık sözleşmesinden indirim yapmak zorunda kaldı. Aynı süreçleri yaşadılar değil mi? Aynı süreç. Orada da limit sıkıntısı vardı. Deniliyor muydu o zaman? O zaman bunu söyleyen insanlar söylüyor muydu yönetime? Bana ne kardeşim limitse limit. Açın açın yorumları yapılıyor muydu? Hı hı. O zaman da Sadık'ı İşte federasyona tepki gösteriyorlardı o zaman Nihat Özdemir'e limiti aşmadı diye. Burada limit sıkıntısı var. Bunu kabul etmek lazım. Bu limit sıkıntısı mevcut yönetimin hatası değil ki limitlerdeki sıkıntı. Mevcut yönetimin hatası mı? Limitlerde yani limitin sıkıntı olması, UEFA'dan ceza alması mevcut yönetimin hatası mı? Tamam bu tabloyu bilerek geliyorlar ama tamam bu tabloyu bilerek geldiğin zaman bir kere cebinden 60 milyon euro ben buna kasa kolaylığı sağlıyorum desen sağlayamıyorsun ya.
1: Mesela Ali Bey döneminde Ali Bey cebinden veriyor, Ali Bey kasa kolaylığı sağlıyor, Ali Bey limitleri arttırıyor, sponsorluklar havada uçuşuyor falan gibi yorumlar.
0: Tamam tamam muydu? Tamam ama.
1: Saadettin Bey geldiğinde çok kısa bir sürede ne kasa kolaylığı sağladı, acaba 1 lira verdi mi, bir çivi çaktı mı, bir
0: bodanı. Sayın, böyle şeyler var. Sayın Ali Koç'u ayırmak lazım. Sayın Ali Koç zaten o süreçte. Gerek kasa kolaylığı sağlama, gerek de sponsorluklarla zaten Fenerbahçe'nin limitlerini zaten bir noktaya açtı. Ama orada da büyük sıkıntılar yaşadı. Onların yaşadığı sıkıntılar
1: yani
0: da var.
1: Yani Ali Bey o yardımları yapmasa kulüp ne hale gelecekmiş?
0: Yani onu söyleyeyim bak limit...
1: Kepengi indirecek
0: bak, limit, neredeyse. Limit artışı. Orada da sıkıntı vardı. Ama mesela o süreçte de yine yönetimi gitsin bu takım çöp. Tamam bu takım çöp. İşte gönderin bu oyuncuları. Yerine başka oyuncular alın. Diye şey yapan insanlar değil miydi? Yine taraftardı. Ve orada belki yönetimi baskı altına aldılar. Ve belki kendisinin belki istemediği bir yönde transfer yapmak zorunda bıraktılar bazı oyuncular. Mesela şey diyorlar 2018 yılının bazen sosyal medyada yazmış. Bir tane adam yazmış bana sosyal medyadan. Turol hesabın teki. Diyor ki 2018 yılında çöptü diyor kadro diyor. Bak çöptü. Kadroya çöptü. 2018 yılının kadrosu. Niye? Ligi ikinci bitiren bir kadro. Son maça kadar şampiyonluğu yaşamış. O kadro çöp. Ben de şey dedim ki o kadrodan 3-4 tane futbolcuyu sattın ya 50 milyon euroya sattın 3 tane 4 tane futbolcu. Josef'i sattın. Giuliano vardı. Ondan sonra Fernando'yu daha ucuza sattın. Gelir gelmez 2,5 milyon euro gibi bir rakama sattın. Yani ciddi bir gelir elde ettin oradan. Yani ondan sonra diyorsun ki o kadro çöp. O zaman diyor ki o ben öyle söyleyince 3 tane oyuncu haricinde diğerleri çöp. Ama o kadroyla şampiyonluğu oynadın, mücadele ettin. Ondan sonra da transfer yaptın, değiştirdin kadroyu. Daha kötü hale geldi. Fenerbahçe'nin zaten bu noktaya gelmesinin en büyük nedeni ilk başlarda ne diyeyim sana şey bu kadar transfer yapması. Her sene kadroyu sil baştan yapması. Çok iyi kadrolar kurdu Sayın Ali Koç döneminde. Ama ligi ikinci bitirince o baskıyla beraber daha sonra o kadroda yine önemli oyuncularını göndermek zorunda kaldı. Gönderdi Fenerbahçe.
1: Soldado'nun, Frey'in, Slimani'nin, Ayev'in, Moses'in, ondan sonra Alper Potuk'un, Atif Şeyşun'un, Mehmet Ekici'nin, Benzia'nın, Valbuena'nın, Tolga Yarslan'ın, Giuliano'nun, Ozan Tufan'ın, Zays'ın bulunduğu kadrodan bahsediyoruz. Tolga Ciğerci sende, Slimani Mehmet yok. Topal sende.
0: Slimani yok 2017-2018'de.
1: 2018-19'a bakıyorum.
0: 2018-2019 demiyorum ben 2017-2018 sezonu.
1: 17-18.
0: Orada Giuliano gitti, Josef gitti, Saatler, Fernando gitti.
1: Şener Özbayraklı,
0: Soldado,
1: Nabil Dirar'lar, İsla'lar.
0: Bir şey söyleyeceğim, Dirar dediğiniz adam kadro dışı bırakıldı. Daha sonra Dirar ikinci dönemde affedildi ikinci yarıda ve Fenerbahçe'nin o sezon neredeyse küme düşme hattındaydı biliyorsun. Son maçlarına kazanmasa sıkıntı yaşayabilirdi.
1: Ferdi yeni mi gelmişti?
0: Ferdi de takımda yeni gelmişti. Ali Koç döneminde.
1: Hasan Ali kaldırımların falan olduğu dönem işte.
0: Evet, o takım ama şampiyonluğu oynuyordu.
1: Evet. Sadık Çiftpınar vardı. Bak, Şikirtel'le.
0: O Sadık sonra da işte Sadık bir sonraki transfer yapabilmek için sözleşmesinde indirim yapmak zorunda kaldı. O zaman da limit sorunu vardı. Bak şimdi şöyle söylüyorum. Herkes camiye inanmaz bölmüş. O zaman limit sorunu vardı.
1: 2017-18'den Serdar Aziz'den
0: bak, bahsediyoruz. Bak bir şey söyleyeyim. Bak, o zaman limit sorunu vardı değil mi? 2017'de limit sorunu vardı. Fenerbahçe diyor ya borçlu. O zaman ne diyorlardı bu insanlar? Eski yönetimi suçlamıyorlar mıydı? Az Yıldırım yönetimini suçluyorlar değil mi?
1: Belediyelerde de böyle.
0: Aynı bak ama şunu söyleyeyim. Az Yıldırım'ı suçlamıyorlar mıydı? Az Yıldırım'ı suçluyorlardı. E şimdi Az Yıldırım geldi. Diyorlar ki bilerek geldi. O zaman da bilerek geldiydi herkes. O zaman niye tepki göstermişsin? Anladın mı yani olay bu.
1: Bak senden...
0: Halen bazıları şunu kabul edemiyor bak. Halen bazıları var görüyorum halen bunu. Ben bunu söyleyince insanlar bana yani şey diyorlar ama... Yani kardeşim Az Yıldırım gelirken seçim sürecinde ne dedi? Ben de bir tane yıldız alırım diğerler asker oyuncusu olur o demedim mi? Ha şunu söyledi. Transferlerde de 6 şeye yetişecek dedi. Bunda başçı yapamadı. Bu sözünü tutmadı. Tutamadı daha doğrusu. Ama diğer taraftan... Ben şu illaki yıldız oyuncu sözü verdi mi? Yıldız transfer sözü. Bir tane yıldız dedi. 10 tane asker oyuncu olur dedi. Tamam mı bir yerde? Benim alacağım isimler dedi de asker oyuncu. Yani Apiyak şey geldiği zaman dedi yıldız mıydı? Değildi. Daha sonra burada yıldız oldu dedi. Bunu söyledi. Şimdi
1: diğer scout çalışması varsa tabii ki
0: diğer de başkan adayı Hakan Safi işte şöyle söyleyeyim işte şeyle anlaştığını Greenwood'la anlaştığını söyledi. Ama 55 milyon euro bonservis bedeli verecekti. Verebilecek miydi 55 milyon euro onu söylüyorum sana. Sıkıntı orada zaten. Limiti sorun. Fenerbahçe'nin UEFA tarafından bir şeyi var. Ve bunu kafana göre mesela şeyi yükseltemiyorsun. Ya ben kasa kolaylığı saldım 60 milyon euro vereyim falan böyle bir şey yok. UEFA buna izin vermiyor. Ya UEFA ne yapman lazım? Sen bunu futbol gelirini göstermen lazım. Yani sen sponsorun 10 milyon euro sponsorluk bedelin varsa ben bu sponsorluk bedelini 50 milyon euro olarak gösteremiyorum sonra bir sene sonra. Adam diyor ki 10 milyon euro sen nasıl 5 kat attı diye gel bana açıkla diyor mesela.
1: İrfan bunları söyledikçe Aziz Bey'in nasıl sert konuşacağını tahmin edebiliyorum demiş. İçim karardı Fenerbahçe'yi dinlerken diyor Fenerbahçeli. Aykut Kocaman gelecek geliyor derken hatırlamıyor mu ki olumsuzluklarla ilgili şeyleri?
0: Aykut Kocaman
1: İsmail Hoca geldiğinde mi bunlar?
0: Yok ben diye. Ben şöyle söyleyeyim seçim sürecinin daha iki başkan adayı şeyken yani daha başkan adayları seçim sürecinde çalışmalarını sürdürürken bunları söylemiyor muyduk?
1: Söylüyorduk. Kızılıyordu hatta sana her
0: zaman. Yani her zaman.
1: Bugün de olduğu gibi.
0: Ben iki aydır söylüyorum abicim bunu ya. İki aydır ya ben başından beri söylüyorum. Hatta şunu bile söyledim. Fenerbahçe yönetiminin, gelecek yönetiminin en büyük transferi elindeki yabancı kadrodaki yabancı futbolcuları minimum zarar maksimum bonservis bedeliyle göndermek dedim. En büyük dedim transfer olur. Bunu da söyledim. Ya yani transferden daha çok Fenerbahçe'nin elindeki oyuncuları mevcut kadro şeyini yapısını oluşturmak olur. Şimdi Aykut Kocaman İşte geldi İsmail Kartal geldi diye bunları söylemiyorum. Aykut Kocaman'la da konuştuğumuz Aykut Kocaman şunu söylüyor. Zaten bizim dedi planımız ilk başta kalabalık bir kadro var. Elimizdeki kadroyla elimizdeki kalabalık kadroyla değerlendirmek daha sonra ilk Şampiyonlar Ligi önleme maçına, Gornik maçına bir iki transferle çıkmak. Yani bir iki yeni transfer işte forvet.
1: Mevcudu da iyi hazırlamak.
0: Mevcudu da iyi hazırlamak. Sonraki süreçte de eksiklere göre transferleri tamamlamak dedi. Önümüze zaman olacak dedi.
1: O zaman şimdi biraz
0: İsmail Kart
1: karartıyı ortadan kaldırayım.
0: İsmail Kartal da aynısını yapıyor. Sayın İsmail Kartal da dedi ki benim elimde 41 tane oyuncu var. Ben tüm oyuncuları göreyim. Bu oyunculara göre çünkü bazı oyuncular mesela Archie Brown'u sezon başında deselerdi ki biz Archie Brown'ı hep gidecek oyuncular arasında yazmadık mı?
1: Evet.
0: Demedik mi Ayşe Brown'un gitmek istiyordu. Ama İsmail Kartal Topuk Yaylası kampında Ayşe Brown'un performansından memnun kaldı ve Fenerbahçe sol bek transferinden vazgeçti mesela. Çünkü oyuncunun performansına memnun. Lak testlerinde en dayanıklı en şey futbolcukta Ayşe Brown'u değerlendirmek istiyor. Şimdi hoca tüm oyuncuları
1: görüyor. Limitin de etkisi var mı? Ya da yaşın etkisi var mı?
0: Yaşın acaba? Etkisi var. 10+4
1: 2022,
0: o da var. O kuralı.
1: 2023 abi şöyle söyleyeyim. Olması.
0: Zaten 10+4'te Fenerbahçe'nin +4 kuralına uyan 3 tane oyuncu. Şerif, Nene ve Aşı Buran. Nene geçen sezon 10 gol 10 asist falan yapmış. İşte Aşı Buran da Fenerbahçe'ye son yıllarda gelen en skorer sol bek. En skorer sol beklerden bir tanesi. Dolayısıyla iki oyuncunun performansı ortada. Şerif de

0: genç, gelecek vaat eden bir isim. Şimdi ama burada artı 3'ün mutlaka şey vardır ama performans anlamında kötü bir performans sergilirse oyuncuyu kadroda tutar mısın? Tutmazsın, gönderirsin. Artı 3 olsa bile. Artı 3 kuralına uyusa dahi.
1: Doğru. Şimdi senin yapmış olduğun bir haber var şurada karşında duruyor da. Kartal'ın prensi Andre diye bir haber yapmışsın. Fenerbahçe yüksek maliyetli Kante ve Fred'i elden çıkartıp rotasını Brezilya'ya çeviriyor derken, Kartal'ın prensi deyince Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncu mu? Kartal derken Beşiktaş'tan mı bahsediyorsun?
0: İsmail
1: Yoksa, İsmail Kartal'dan mı bahsediyorsun? Kartal'ın prensi derken şimdi şöyle bahsedeceğim. Piyasa değeri 16 milyon euroluk bir oyuncudan bahsediyorsun. Ve bu oyuncunun gerçekten kurtarıcı olup olamayacağını merak ediyorsun. Oyun kurma ve pas trafiğini yönlendirme özelliklerine dikkat çeken 20 yaşındaki sambacı listenin şu an gerçekten ilk sırasında mı yer alıyor? Taraftara Andre mi dersin? Abi Greenwood geldiğinde işte Aziz Bey bu ne yapar ne eder? Çıkar Sabiha Gökçen'i uçağa indirir, Greenwood'u bir gelir, sonra transfer emrine ihtiyaç bile duymazsın mı dersin? Ne dersin?
0: Ya
1: ya da bunu tabii Fenerbahçeli dinleyicilerimize de soralım yani. Ona da bak yani. Andre Bey. Gazete sesini de özlemiş millet.
0: Bak abi şöyle söyleyeyim. Andre Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Ama diğer taraftan bu ancak bu transfer nasıl olur? Bu transfer orta sahadan ayrılık şeyi de olur.
1: Sen yazmışsın Kante ya, Kante
0: ya da Fred.
1: Altta da bir fotoğraf daha var. Kampın en mutlu insanlarından bir tanesi Fred gibi gözüküyor.
0: Ya Fred zaten hoca takımda kalmasını istiyor Fred'in.
1: Ya Fred bu arada İsmail Kartal'ın o 99 puan aldığında en iyi oyuncusu değil miydi? Fred'li Fred'siz Fenerbahçe diye konuştuğumuz takım değil miydi? İsmail Hoca.
0: Tabii. Yani dolayısıyla
1: şimdi İsmail Hoca bir de Gendüzi varken Fred mi der Gendüzi mi der? Gendüzi de böyle bir şey yapar.
0: Gendüzi zaten 6 oynar. Fred'i şeyde oynadı. Fred'i zaten biliyorsun İsmail Kartal döneminde en verimli sezonunu yaşamıştı. Hmm. Hatta o oynamadığı zaman deniyordu ki ay eyvah Fred oynamıyor veya Fred'in eksikliğinde Fenerbahçe kötü oynuyor diye. Şimdi son Tedesco gönderdikten sonra Zeki Murat Köle de aynı İsmail Kartal döneminde oynattığı gibi Fred oynattı. Dar alanda oynattı. Daha kaleye yakın oynattı. Ve Fred orada da iyi performans ortaya koydu. Hı-hı. Kampta da oldukça iyi. Performansın hoca memnun. Fred ayrılmak istiyordu. Atletico Mineiro ile prensipte anlaştı. Onu söyleyeyim. Hatta sezon sonunda yönetim kuruluna, Saadettin Sanan yönetimine de kim gelir gelsin yönetim de olsa teknik heyet değişikliği de yaşansa ben kendi ayrılmak istiyorum ifadesini kullanmıştı. Atletico Mineiro'ya yakın, kulübe yakın yerde ev de almıştı ama tabii İsmail Kartal oyuncudan yararlanmak istiyor. Şu anda Fenerbahçe yönetiminin yaptığı şu Doğan, yani şu anda transfer mesela diyelim ki öncelikli olarak ne, bir forvet transferi, bir kanat transferi yapacak. Hı hı. Ardından sonra da elindeki kadroyla Şampiyonlar Ligi önleme maçına çıkacak. O maça çıktıktan sonra süreçte tekrar bir değerlendirme yapabilir ayrılacak oyunculara göre. Ama şu aşamada Fred'in gönderilmesi düşünüyorum.
1: Seni bu stoperler kurtarır mı diye düşünüyorsun?
0: Ben bu stoperlerin kurtaracağını düşünmüyorum ama hoca Osterwolde'nin kalmasını istiyor. Osterwolde'nin kaldığı bir senaryoda bir stoper transferin olmasını beklemiyorum. Ama olursa belki bir yabancı değil de yerli transfer. Yerli stoper olur. Orada da işte Ümit Aktay ile Adil Demirbay isimleri geçiyor. Ama şimdi Osterwold'e kalacağı denilen senaryoda
1: bu arada tabii ki elinden büyük bir ihtimalle Bekao'yu, Çağlar'ı falan hepsini çıkartmış oluyorsun.
0: Çağlar çıkmaz ya, Çağlar devam eder. Bir yıl daha sözleşmesi var. Bekao'yla ama yollar ayrılır.
1: Bu arada abi, Merih Demiral defteri kapandı mı?
0: Merih Demiral defteri kapandı. Zaten Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de söyledi. Ben Merih'i almam dedi, o fiyatları dedi.
1: O fiyatlar için.
0: Yani Meri'ye 12 milyon...
1: Şimdi 12... sen öyle bir şey söyledin ki Fred'in kalmasıyla ilgili olarak giderse işte Kante o zaman gidebilir. Burada İsmail, Gendüzi ve
0: İsmail,
1: Fred gibi. İsmail yerli kontenjanından zaten en güçlü.
0: Ben İsmail'in bırakılacağını düşünmüyorum. İsmail yerli kontenjanı dediğinden
1: en güçlü isimlerden isim.
0: Ama İsmail
1: de... Ama önünde Asensio gerçeği var. Orada Talişka var. İkisinden biri gidiyor demek oluyor o zaman.
0: Valla işte orada bir denkleme sağlayacaklar. Yapacak bir şey yok yani.
1: Anladın mı? Hele Greenwood gibi bir isim gelirse Talişka'yı ben Hulse diye yollarım.
0: Şimdi Hoşiç'i iyi bir ben onunla ilgili bilmiyorum, şimdi geldim en son sabah bir mesaj atmıştım ama.

0: Sadece ama sen galiba böyle bir zehir verdin. Sanki Acun Ilıcalı Talişka'yı kadroda görmek istiyor gibi bir şey mi?
1: Talişka evet ilgileniyor. Yani o siteye ilgilendiği ifade ediliyor. Onunla ilgili bir mesaj atmıştım ama daha henüz mesajı cevap gelmemiş. Mutlaka gelir.
0: Şimdi gün burada içerisinde. Hemen şey düşünülmesin. Talişka'yı da bak gördün mü? Hani Bolu'ya gönderilen kaleci gibi olmasın konu muhabbeti.
1: Yok.
0: Ya Premier Lig'de ilk defa Acun Ilıcalı bir kadro kuracak. Fenerbahçe iyilik olsun diye bir oyuncuyu da almaz kadrosuna.
1: Talişka her zaman güvendiği, inandığı bir oyuncu. Güvendiği ve inandığı bir oyuncuydu. Ama Premier Lig'de oynayabilir mi Talişka? Orası soru işareti.
0: Yani Talişka seni son 20 dakikalarda kurtarıcı olarak girebilir. Talişka ile başlamayacaksın. Talişka'yı sonradan oyuna koyup. Talişka bir de isteyince oynayabilen bir oyuncu olduğu için.
1: Ben hani çok şey ne diyeyim yani Talişka'nın Premier Lig'de oynayabileceğini.
0: Ben onu Prime döneminde izleyeme Beşiktaşlı olarak.
1: O yüzden orada bile hani Premier Lig yapmadığına göre Prime döneminde. Evet. Yani bu saatte sonra Premier Lig'e gider mi? Bence giderse çok büyük başarı olur ama ben pek oynayabileceğini düşünmüyorum.
0: Ya son vuruş becerisi ve aynı zamanda işte penaltı kullandırmayacaksın son dönemlerde ama serbest vuruşlar.
1: Bir de hep aynı yere kullanıyordu. Evet, kaç tane penaltı acaba sorma. Hadi bir niye yerden kullanıyorsun? Yukarı atsana mesela. Ama bir de şey var.
0: Dünya Kupası'nda penaltı atışlarıyla alakalı neler var biliyor musun?
1: Talişka'nın forvet olarak mesela forvet alternatif olarak Koning maçında biz görürüz onu. Onu söyleyeyim yani. İlk maçta o olur.
0: Sıdıki ile beraber.
1: Sıdıki Şerif ile beraber. Yani şu aşamada.
0: Vedat'ın sakatlık durumu ile ilgili bilgi alabildin mi?
1: Yani net. Minimum 3 yani hafta mı? Minimum 3 hafta.
0: Yani en fazla 4, en az 3 hafta.
1: 3 hafta.
0: Böyle yani. Devam ediyor.
1: Ama bu oyuncunun tabii nasıl
0: reaksiyon vereceğine
1: de bağlı. Tedaviye nasıl cevap vereceğine de bağlı. Yani şöyle söylentiler de var. İddialar da var. Hatta Vedat'ın İsmail Kartal'ın kendisini uyardığını hani antrenmana çıkma yorgunluk seviyesi yüksek ama Vedat'ın ısrarla antrenmana çıkmak istediği ve ondan sonra sakatlık yaşadığı yönünde böyle
0: bir daha önce uyarılmış oyuncu.
1: Yani oyuncuya uyardığı ifade ediliyor. Diğer taraftan tabii sezon başı kamplarına ilk 7 gün çok önemlidir aslında. Zaten ilk sakatlıklar o ilk 7 gün içerisinde olur. Orada fazla yükleme yapmamak lazım. Yani demek ki hadi teknik heyet konusunda teknik heyette mutlaka yani bir şanssız sakatlık yaşadı Fenerbahçe.
0: Şimdi versene bir dakika.
1: Bak yani
0: orada şey yazmışsın. burada bir haberde detay olarak diğer gazetelerde çok fazla yok. Çok sert antrenmanlar yapıyoruz diyen oyuncular var.
1: Evet sert antrenmanlar yapıyorlar.
0: Yani İsmail Hoca ve kendi ekibiyle alakalı kondisyon, teknik, taktik anlamda değil de kondisyon anlamında çok fazla mı yükleme yapılıyor takıma şu an?
1: Ya ilk şeyde demek fazla biraz yükleme yapıldı onu söyleyeyim. Zaten eleştiriler biraz o noktada geldi. Şimdi Talişka'nın sakatlığı ardından önce Vedat'ın sonra önce Talişka'nın sonra Vedat'ın sakatlığı.
0: Ya bu hep tartışılıyor.
1: Biraz da hemen tempo düşürdü.
0: Yani tempoyu düşürmek değil mesela. O zaman niye başladın düşüreceksin?
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Şimdi bazı teknik adamlar şey yapıyor.
1: İrfan. Bir hatırlarsan 99 puanlık sezonda Fenerbahçe çok fazla kas ve adale sakatlığı yaşadı.
0: Ya işte o sıkıntıdan sonra ortaya çıktı ya dendi ki
1: evet.
0: Yavaş yavaş yükleme yapılsın. Yani birinci haftasında ikinci haftasında da ligin hemen kamp döneminde yapılan şeylerden sonra ilk üç maçta büyük problem yaşanıyor. Takımın yalnız bırakılma durumu söz konusu oluyor oyunculardaki sakatlıktan dolayı diye.
1: Ya şimdi onu mutlaka önlemini alacaktır. Bizim adımda ilk başta evet sert bir tempoyla başladı. Hızlı bir tempoyla başladı. Ama daha sonra tempoyu düşürdüğü yönünde bilgi de var. Ama burada şanssız bir sakatlık onu söyleyelim. Kadro içerisinde hangi oyuncu sakatlanmasın dese herhalde Vedat derdin. Çünkü niye? Onun bir tek hani Şerif var onun alternatifi yok. Ama diğer tüm şeylerin alternatifi var işte. Diyelim ki bir oyuncu sakatlandı onun yerine ikame edeceğin oyuncular var. Ama işte bu Gornik maç öncesi kim sakatlanmasın deseydi herkes Vedat derdi. Ne yazık ki Vedat ciddi şanssız bir sakatlık yaşadı. Bu da biraz Fenerbahçe şansı diyelim artık. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal döneminde de hani şey de değil tüm şeyde hiç sakatlanmayacak oyuncu sakatlanıyordu. Mesela İsmail Kartal'da 5 tane stoper vardı 4'ü birden sakatlandı. Tedesco döneminde 2 sağ bek 2 sol bek aynı anda sakatlandı ya. Fenerbahçe'nin sol bek dedi ama 2 tane sol bek aynı anda. Levent Mercan sakatlandı ardından Arşi Buran zaten sakattı sol beksiz Fenerbahçe oynamak zorunda kaldı. Sağ bekler sakatlandı. Yani Fenerbahçe'de olmadık. Böyle şanssızlıklar yaşanıyor ne yazık ki. Zaman zaman darbeye bağlı olma. Aslında darbeye bağlı olmayan sakatlar biraz soru işareti. Darbeye bağlı olan sakatlarda sıkıntı yok.
0: ben okudukça sen bir dakika ben bunu cevaplayacağım dediğin mesajlar olunca bana hatırlat. İyi yayınlar. Durum bu kadar vahimse biz hala nasıl böyle yüksek bedelli transferlerle ilgilenebiliyoruz onu anlamış değilim demiş.
1: Ona söyleyeyim işte yüksek bedelli yani limiti açabilirsin. Limiti açman için.
0: Sattıkça.
1: Futbolcu satarsın bonservisi limit açarsın. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde kalırsın limit açarsın. Bunlar gelir elde ettikçe limitini açarsın ama bu futbolla ilgili gelir elde etmen lazım. Yani bu geliri UEFA'nın bunu yani şey yapman lazım ortaya koyman
0: Almanya
1: lazım.
0: Freiburg'dan daha doğrusu pardon Almanya Regensburg'dan Furkan yazmış. Daha sezon başlamadan tüm enerji gitti abi. Bu sene vallahi işimiz çok zor. Bizim rakibimizden sahaya diziliş anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Yoksa bu sene hiçbir şey beklememek gerekiyor. Allah aşkınıza İrfan Can, Mert Hakan, Fred, Osterwolde, Arşi, Sidiki bunlar kalacak ne demek abi? Ve bunu yapacak bir şey yok. Bu durum böyle gerektiriyor diyen 25'e şu an inanamıyorum demiş.
1: Abi bu durum değil. Hoca istiyor Osterwolde'yi. Ben ne yapayım şimdi? Bana geliyor da mesela stoper transfer. Yapması lazım. Fenerbahçe'nin bence kadrosunda halen güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin eksik mevkiler vardı. Neydi? Sağ kanat. Neydi? Forvet. En az iki tane forvet alması. En az iki tane de stoper alması gerekiyor. Bu zaten belirlenen şey bu. Ama hoca Osterwolde'yi denemek istiyorum, görmek istiyorum deyince yani oraya da İsmail Kartal'ı taraftar istedi. İşte taraftarın büyük bir sevgi görse şeyi var. O zaman teknik adama güveneceksin, inanacaksın. Hocanın kararına saygı göstereceksin. Biz ne yapalım? Osterwolde'yi gönderelim mi? Zorla mı gönderelim? Yani
0: Asensio satılır mı?
1: Bence satılmaz.
0: Selamünaleyküm İrfan abi. Şimdiden üst üste 5. şampiyonluğumuz hayırlı olsun mu diyeyim ben bir Galatasaraylı olarak.
1: Valla Galatasaray'ın şöyle söyleyeyim. Galatasaray kadrosunu korudu. Avantajlı Galatasaray yani onu söyleyelim.
0: Galatasaray'da bir sıkıntı ne var biliyor musun? Davinson Sanchez giderse.
1: Hayır,
0: orayı nasıl toparlayabiliriz?
1: Ya Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Eylül ayında bu para kasasına giriyor Galatasaray'ın.
0: Van Dijk gibi bir isim gelebilir mi?
1: 35 milyon. Şimdi ben o yüzden diyorum. Bazıları diyor ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenirse de sorun olmaz. Lige konsantre olur. Hayır kardeşim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi lazım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalması lazım. Çünkü orası bir yani prestij hem de transfer çalışmaları transferde yaparken oyuncu sana daha rahat gelir yani. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsun. Galatasaray'ın o avantajı var. Artı limitin artıyor otomatik. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kaldığından da. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kaldığından da limitin artıyor.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu Süper Lig'de şampiyon olmaya yeter de artar bile aslında. Sıkıntı yönetim şeklinde bence diye söylemiş Ramazan diye bir dinleyici.
1: Ben söylüyorum güçlü bir kadrosu var. Yani forvet ama eksik. Forvet eksik Fenerbahçe'nin. Forvet hattını güçlendirdiği takdirde.
0: Peki Aziz Bey gelmedi. Hakan Bey seçildi diyelim. Bu transferler bunları alacağım bunları yapacağım dedi. Nasıl yapacaktı diye soruyorlar.
1: Yine sıkıntı yaşayacaktı. Şimdi
0: aşarız bunları hallederiz. Abi, o işler bende ne istersen iste benden falan gibi vaatler kolay vaatler değildi yani.
1: Şöyle söyleyeyim. Bir zaten senin 40 milyon euro bonservis şeyin var. Zaten harcama limit yani 118.3 milyon euro da şeyin var. TFF'nin açıkladığı limit var. Hı hı. Sen orada zaten -30'larda başlıyorsun. Şimdi 12 milyon euro Greenwood, 12 milyon euro Melih, işte 10 küsür milyon euro Hakan Çağlan oldu. Yani bunlara verdiğin anda zaten kadro maliyetini tamamladı. Hepsini şeyle mi karşılayacak yani? Hepsini imaj haklarıyla falan sözleşme. Yani burada büyük ihtimalle yani federasyonda da sıkıntı yaşayabilirdi. UEFA tarafında da sıkıntı yaşayabilirdi. Yani aynı sıkıntılarla karşılaşacaktın. Yani bu sorun şey değil. Yani bu limite uymak zorundasın yani.
0: Ne yapayım benim istediğim oyuncular alınmadı ki deyip de ilk basın toplantısında hakkımız yendi ya da işte kadroyu ben kurmadım ki gibi mazeretler ortaya
1: çıktı. Hayır yok. Öyle bir mazeret atılmaz.
0: Dinleyici sormuş bunu.
1: Abi bak şimdi şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım ne dedi? Güçlü bir kadroya sahip dedi sezon başında. Ve dedi ben dedi maksimum 5 veya 6 transfer yapacağız dedi. Değil mi maksimum? Bir tanesini yaptı Vedat Muriç. Sağ kanat öne yapılacak bir transfer. Bir forvet daha alınacak. Ondan sonra stoper transferi yapılırsa yapılacak. Ve sezona bu şekilde başlayacak Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe 10 tane transfer yapmayacak zaten. Bunu en başından söylediler.
0: Peki şöyle bir soru var. Bir dinleyici der ki.
1: Ha ayrılan oyuncu olursa o zaman transfer yapar. Mesela diyelim ki İsmail Yüksek ciddi olarak teklifler var. İşte Como kulübü istiyor. Almanya'dan isteyen kulüpler var İsmail Yüksek'i. Şimdi İsmail'in de artık 27-28 yaşına geldi. Yani kariyerini Avrupa'da sürdürmeye...
0: Oğuz'u diyor. Verir misin Trabzon'a falan?
1: Oğuz'u vermez mi? Ben Oğuz'un bu...
0: Yerli oyuncu gitmez diyorsun.
1: Ben aslında. Yerli oyuncunun fazla rotasyonda fazla değişik olacağını düşünmüyorum. Çünkü
0: Eli Bayat mı gider? Gider mi?
1: İrfan Can Eli Bayat gider. Polonya'dan teklif var İrfan Can Eli Bayat.
0: Bir kaleci olarak gidebilir. Yani Tarık kalır, Asensio kalır, Livakovic gider.
1: Bak, Livakovic de İrfan Can Eli Bayat kaleci de olarak gider. Ve İrfan Can ondan sonra bu şeyde

0: Mert kalır.
1: Mert Günok, Tarık Levent ve Asensio Ederson kalır. Bence ikinci kaleci Tarık olması lazım bu sefer. Mert'in değil. Mert kesinlikle. Üçüncü kaleci olması
0: kesinlikle
1: lazım. Kesinlikle. Tarık Çetin'e o yüzden ikinci kaleci olarak ben devam edeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan gidecek oyunculardan defanstan sayalım. Bekao gider. Hı hı. Çünkü topuk ailesi kampında hoca onu görmek istedi ama tamamen bireysel antrenman yaptı. Herhangi bir takımda çalışmalara katılmadı. Zaten o da çok ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Hani hem tendon kopmuştu hem çapraz bağ ameliyatı. Yani oyuncu bir futbolcunun yaşamayacağı tipte bir sakatlık
0: en
1: bu.
0: En son Kasımpaşa formu.
1: En son Kasımpaşa, orada bile sürekli sakatlık yaşadı. Yani çok fazla verimli olamamıştı. Şeyde Osterwold aslında gitmek istiyordu ama hoca onu kadroda tutmak istiyor. Sol bek ve sağ bekte değişiklik olmaz. Orta sahada Kante konusunda.
0: Hani orada Arşi'yi de tutar, Levent'i de tutar. Burada Mert kalır, Semedo ile beraber.
1: Semedo'yu görmek istiyor hoca, yani değerlendirmek istiyor. Ama onu tabii Portekiz milli takımı kampında şu an dünya şampiyonasında.
0: İsmail, Genduzi, Kante,
1: Fred.
0: Orada durur. Orada bir sıkıntı olmaz.
1: Kante'yi...
0: Bu arada şöyle bir soruyu soracağım.
1: Kante'nin şöyle durumu var. Kante'nin sözleşmesinde çok ciddi yükümlülükler var.
0: Bak şöyle diyor. Fred'in maaşı düşük. O gideceğine maaşı yüksek olan Talisca gitsin desem ne dersin demiş.
1: Talisca gidebilir.
0: Hayır. Hangisi daha çok yarar sağlar? Yani Fred'sizlik mi senin canını acıtır, Talisca'sızlık mı?
1: Abi o forvet alacağın oyuncuya göre değişir. Ya forvetteki oyuncu çok iyi performans sergiler. Talisca'yı şey yapmazsın yani, aramazsın alacağın oyuncu.
0: Ben bunu dinleyiciye sormak istiyorum. Yani Talisca Premier Lig falan deyince ben de çok fazla meçleyemiyorum, anladın mı? Hani Talisca ve Premier Lig ya zamanında hani 19-20 yaşındayken gitseydin tamam da. Yani şu an Talisca Premier Lig harcarlar Talisca'yı gibi geliyor bana o güç. O sert futbol içerisinde.
1: O yüzden hani ben çok şey düşünmüyorum hani Premier Lig şeyinde.
0: Talisca ama Talisca'nın yeteneğini ve kalitesini abi, biliyorum. Adam bir maç seçer, 3 maçta bir kendini ortaya koyar falan, hayran bıraktırır ama o uzun periyotta Talisca'yı çok fazla o sıklıkla istikrarlı bir şekilde göremezsin.
1: Devre arasında kadroya dahil edildi. 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık net 7,5 milyon euro alıyor. Yani Premier Lig'e geçse de o rakamları vermezler yani Talisca'ya.
0: Ya vermezler tabii de.
1: O da tercih etmez. Yani o rakamı bırakmaz yani öyle.
0: Ya bir tek zaten Hull City ismi çıktı. O da Acun Ilıcalı'nın bireysel anlamda beğenmesinden kaynaklanıyor. Yoksa şu an Hull City'nin teknik direktörüne sorsan Acuncum ne gerek var diyebilir yani.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi
0: Yakirovic miydi?
1: Sayın Acun Ilıcalı ilk başta biliyorsun Hull City'ye geldiği zaman buradan da çok fazla oyuncu, Championship'te oyuncu almıştı.
0: Tabii Ozan Tufan'ından tut, Abdülkadir Ömrü'ne kadar hepsi gitti mesela.
1: Ama şu var, artık o süreci de Sayın Acun Ilıcalı da artık Premier Lig, yani orada kalma, orada kalıcı olma yönünde bir takım kuracaktır. Yani ben o yüzden hani çok bana şeye uymuyor. Talisca Premier Lig'de oynayabilir mi? Ben kafada soru işareti var.
0: Ben de Fred'in neyinden yararlanacaklar? Bıktık, usandık artık diyen bir dinleyicinin mesajını da araya sıkıştırmak isterim.
1: Abi Fred iyi bir Fred, her zaman oynar. Onu söyleyeyim. Yeter ki o İsmail Kartal dönemindeki, Prime dönemindeki Fred olsun. Ya hatırlarsa insanlar mesela İrfan Can Kahveci'yi hadi gitsin diye tweet atıyorlardı. Şey döneminde. Jesus dönemiydi değil mi? İrfan Can Kahveci gitsin, ne işi var bu takımda?
0: İlk geldiği senede ondan sonra en büyük homurdanma ve şikayetler yapılıyordu. Sonra yılın futbolcusu oldu bir sene sonra.
1: Tabii her maçta protesto ediliyordu, ıslıklanıyordu. Ama İsmail Kartal'la prime dönemini yaşadı. Sonra dediler ki işte sözleşme uzatılsın. Takımın en önemli ismi İrfan Can Kahveci oldu. Dolayısıyla bazı hocalarda bazı futbolcular daha farklı yararlanabilir. Dolayısıyla Fred de bu oyunculardan bir tanesi olabilir.
0: Bu arada Prime döneminde Manchester United Talisca'yı istemiş ama o parayı seçerek Arabistan'a gitmiş.
1: İşte o yüzden. Yani şu an o Prime döneminde belki oynasaydı farklı olurdu ama şu aşamada ben hani pek şey görmüyorum. Olur diye.
0: Acun Bey'in yarısına 4,5 milyon euro verip aldığı Allah yar çok şanslı. Premier Lig'de oynayacak yoksa gönderildi mi?
1: Gönderildi
0: diye. Sahi ne oldu Allah yar abi?
1: Diye. Gönderildi, benim bildiğim yok yani ortakta.
0: Peki John Duran ve Vedat Muriç kıyaslaması
1: şöyle,
0: yapsan
1: şöyle,
0: İrfan diye.
1: Şöyle söyleyeyim, bilgi gelmiş.
0: Ne o? Hull City mi?
1: Talisca ile ilgili böyle bir şey yokmuş. Yani.
0: Yokmuş.
1: İlgi yok. Yani Hull City'den herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe'de de Fenerbahçe

0: Şey, yani Talişka da Fenerbahçe'den gitmek istemiyor. Yani öyle şey yazmış yani.
1: Ama bunu verelim. Hemen bir kez daha hatırlatalım izleyenlere, dinleyenlere. Manşet verdi İrfan. Talişka'nın takımdan ayrılmaya niyeti yok. Hulsti'nin Talişka ile bir ilgisi yok. Onu da ekleyelim.
0: Bu sistemin bir ilgisi yok. Net bir şekilde söyleyeyim.
1: Peki bu arada az önceki soru, John Duran ve Vedat Muriç kıyaslaması yapar mı İrfan 25 demiş.

0: En 4,5
1: milyon euro yemeden Galatasaray, onun yarısını da şey verecek. Ama şu var, John Duran'ın son dönemde yani biraz sorunlu bir futbolcu. Aslında kaliteli bir oyuncu ama oldukça da sorunlu. Fenerbahçe'de birçok antrenmana işte ağrılar olarak, ağrılarını varsayarak çıkma, ağrılarını gerekçe göstererek çıkmadığını biliyoruz. Hocayla tartışma yaşadığını biliyoruz. Hocanın üzerine yürüdüğü yönünde bilgiler de vardı John Duran'ın. O süreci zaten Fenerbahçe, zaten John Duran'ın en son noktada göndermesi.
0: İnsan yedisinden yetmişinde
1: göndermesinin olmuş. Göndermesinin büyük nedeni hocanın üzerine yürümesi falan. Ondan sonra zaten hani Fenerbahçe forvet eksiği olmasına rağmen oyuncuyla yollarını ayırdı. Şimdi Galatasaray o süreci mesela yönetebiliyor. Yani sorunlu futbolcular Galatasaray'da gidip iyi futbol sergileyebiliyor. Kalitesini ortaya koyarsa ben her zaman John Duran daha yani etkili bir oyuncu. Ama gerçek anlamda kalitesini ortaya koyarsa, o sorun yaşamazsa Galatasaray'a katkı sağlar.
0: Ama Galatasaray'da mesela... İsim belki yanlış söyleyebilirim. Kerem'le Mariano muydu? Neydi? Marcelo muydu? Marcao muydu?
1: Marcao'da.
0: Marcao'ydu galiba değil mi? Marcao, Kerem evet. Tartışması hani sahanın ortasında olur mu bu durumu? John Duran'ın iki eleştiride gösterebileceği reaksiyon da sert olabiliyor. Evet. Hani bir antrenmanda da duyabiliriz sahada olmasa bile.
1: Şöyle olsun, taraftar bir protesto etsin, taraftara hareket çeker şey yapar yani.
0: He, o şeyi var, ihtimali var diyorsun yani.
1: Tabii tabii, sorunlu bir oyuncu yani.
0: Şimdi mesela Osimhen'in de bana pas verilmediğinde ve ona, daha doğrusu ona pas verilmediğinde reaksiyonu ağır oluyordu biliyorsun. Yunus'a bağırıyordu, işte Kerem'e bağırıyordu. İşte.
1: Ama o sonuçta Osimhen.
0: İşte hayır.
1: Bir dokunulmazlığı var yani.
0: Tamam da John Duran da iki pozisyonda bomboş Osimhen'i görmeyip kendi denediğinde.
1: Ha, o zaman Osimhen bağırır.
0: Osimhen hani ona ne reaksiyon gösterebilir? Size neye gösterirse gösterir diye cevap da gelecek. Anladın mı şimdi?
1: Onlar ama
0: da...
1: hayır, şöyle söyleyeyim.
0: Hani Fenerbahçe'yi karıştırdınız, şimdi Galatasaray'a mı geldiniz?
1: Abi Galatasaray, ben de söyleyeyim. Galatasaray krizleri iyi yönetiliyorum. Yani.
0: Mesela, bu da Okan Hoca'nın aslında ve yöneticilerin başarısı
1: mesela
0: var.
1: Mesela Icardi'nin sezon içerisinde yaptığı bazı davranışlar Fenerbahçe'de olsa... taraftar ikinci gün
0: işte orada protesto bak, eder. Dursun Başkan bunlara çok fazla prim vermez ama araya işte Erden Timur'un girdiğini zamanında, araya Okan Buruk'un devreye girdiğini biliyoruz. O kriz yönetimlerini çok iyi
1: ya
0: idare ediyor.
1: O yüzden ediyor. Diyorum zaten hani Fenerbahçe'de bu olsa hemen direkt adam ikinci maçta.
0: Torreira kaç kere gidiyor diye. Aşk acısıyla bilmem nesiyle falanla filanla.
1: Ondan sonra mesela Abdülkerim'in ilk geldiği zaman protesto dedi hatırlarsan yani. Tabii. Biz de orada şey yapılmaz. Üçüncü, dördüncü maçta sahaya çıkarmazlar o oyuncu.
0: Ya Kerem'i bile o dönem iyi idare etti. Tribünler homurdanırken son vuruşlarda ne deniyorsun hala şu çekmedi.
1: Ya Barış konusunda da aynısı oldu. Barış protesto.
0: Tabii tribünler Arabistan'a gitme durumunda protesto. 3 hafta kendine gelemedi çocuk.
1: Mesela ondan sonra da takıma önemli maçlar kazandırdı. Yani bu süreci iyi yönetebiliyor. O yüzden John Duran hani Fenerbahçe'de faydalı olamadı ama Galatasaray'da olabilir. Onu söyleyebilirim.
0: Yani yerlilerin ve yabancıların aslında huzursuzluk çıkarttığı camia olarak Fenerbahçe'yi son 4-5 senede hem ön sıraya koyabilirim. Hep söylüyor, sen de söylüyordun. Yerli oyuncular ve yabancı oyuncular arasında teknik adamla Mourinho döneminde de bazı problemler vardı. Şimdi aynı yerli oyuncular üzerinden gidiyorsun. Bu sefer yabancılarda da çok bir değişiklik yok. Üzerine bir iki tane oyuncu ekliyorsun. Burada sıkıntı Mert Hakan gibi bir ismin, hani İrfan Can Kahveci ve Cenk'in gönderilme sürecinde bile, Mert'in de işte yaşadıkları en son adli süreç içerisinde, artık huzur bozan oyuncu konumunda olmak mı? Burada dinleyici de onu yazıyor, diyor ki huzur bozan yerlileri yollanması gerekiyor İrfan demiş. Buna Mert Hakan yandaş ekleyerek.
1: Abi Mert Hakan huzur bozmuyor ki.
0: Bilmiyor ama camia. Bak bu açıklanmadığı için böyle oluyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim, huzur bozmuyor. Ya gerçek anlamda harbiden Mert Hakan bunu söyleyince insanlar şey diyor ama tarafta kendi takım içerisinde harbiden seviliyor yani, yabancı ve yerli futbolcu arasında sevilen bir isim.
0: Belki ne bir, güzel ya futbolcu olmak, seviliyor diye oynamasa da takımda kalabiliyorsun.
1: İtici olarak görülüyor falan ama ben hani oynamasa bile değil yani, adam sıkıntılar yaşadı. Ya belki iyi bir sezon başı kampı geçirir, gelir oynar. Oynayabilir de yani Mert Hakan.
0: Benim mesela en şaşırtan transfer ne oldu biliyor musun? Samet'in Trabzon'a gitmiş olması.
1: Değil mi?
0: Bak hayır, şundan dolayı söyleyeceğim. Ben scout ekibini, Trabzon'un son dönemde yaptıklarını, Fatih Hoca'nın bu gidişatı, takımı koruması, üzerine eklemesi. Valla güzel işler yapıyor, bravo, tebrik ediyor dedim. Videosu çok güzel. Transfer tanıtımının videosu.
1: Onu çok iyi beceriyor Trabzon.
0: Bak müthiş bir harbiden video yapmış bir şey tanıtım. Trabzon... İşte spor arabalar geliyor, motorlar geliyor, hızlı, öfkeli, falanlı, filanlı, böyle iyi bir pazarlama yapılmış. Yani yapay zeka gibi gözüküyor falan ama onun sonrasında bir bakıyorsun isimler

0: açıklanıyor. Bir taraftan Metehan, bir taraftan Melih, Samet geliyor arabayla. Hastayım zaten geldiği arabaya. Sonra Tier miydi, Karadeniz miydi soyadı? Tier Karadeniz. O geliyor. Ondan sonra ilk soru şu oluyor. Samet mi? Adı çıktı 9'a inmiyor 8'e, yani Trabzon ve gelişim derken yani gerçekten mi hocam, hani Samet şaka olmasın bu. Hadi ya bir de yakınlaştırıp bakmaya falan başladım ya, Samet mi diye.
1: Ama şu var, şimdi Yelli Trabzon'un şunu göz ardı etmemek lazım. Yelli rotasyonu da güçlendiriyor. Yani Trabzonspor. Yani Samet tamam eleştirebilirsin.
0: Zaten senin kadrosunu 16-4'e göre bir sene öncesinde yaptı Trabzon.
1: Tabii Trabzon mesela Yelli hem yabancı anlamında önemli şey yaptı. Augusto'yu da hadi 20 milyon euro bonservis bedeliyle sattı.
0: 5'e aldılar, 15 kar yaptılar.
1: 15 kar yaptılar. Galatasaray'a Uğurcan 30'a sattılar. Yani baktığın zaman hem yarışmacı bir takım oluşturuyorlar hem de yine o gelecek vadeden oyuncular da o kadroya katıyorlar. Çok fazla kadro maliyeti de yüksek değil. Bu konuda Ertuğrul Doğan'ı yani tebrik etmek lazım. Trabzonspor'un scout ekibini tebrik etmek gerekiyor. Ama ben hani yerli futbolcu anlamında Samet'in de belki ki 11 oynamayacak ama yerli rotasyonda Samet gibi tecrübeli bir ismin olması da bence çok doğru bir tercih.
0: İsmail Kartal için şunu söyleyebilirim sizden duyduğuma göre diyor. Herkes kalsın istiyor. En son kendi gidecek, bak ben sana söyleyeyim. Ya güzel yakıştırmalar, güzel kelime oyunları seviyorum. Bu arada Doducuğum kusura bakma da ne gerek var dediğin Talişka sezonda 30 tane gol attı. Yani biraz da mantıklı düşünmek lazım. Ben ne gerek var dediğim kısım, İrfan'la aynı konuda birleşiyoruz. Greenwood gibi bir isim gelir. Vedat gibi bir isim varsa, Sıdıki gibi bir isim varsa, Asensio onların arkasında oynuyorsa ne gerek var diyebileceğim bir insan konumuna gelir. Greenwood gibi bir isim gelirse.
1: Greenwood'u kanada çektiğin anda zaten ya forvette Asensio da 10 numaradan de yeri oranın garanti diyebilirsin.
0: O zaman Muriç, Vedat'ı da düşünemiyorum orada. Yani.
1: Orada Vedat da olmaz o zaman. Yani gelecek yeni transferde beraber.
0: Yani Musabba gibi ya da Nene gibi.
1: Musabba Rize falan istiyor. Rize'nin ciddi olarak ilgisi var ama yurt dışından da ilgilenen kulüpler var Musabba'yı da.
0: Samsun geri alsın ya. Yüksel Başkan'la araları iyi Barış Bey'in. Konuşsunlar işte.
1: Samsun Spor'un şey neydi? Samsun Spor'un stoperi. Şimdi bir isim söyleyeyim. Stoper Van şey var ya, Samsun Spor'un stoperi. Orta saha şeyde. Van Gron denen miydi?
0: Van Drongen.
1: Van Drongen'den. Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğu ifade ediliyor.
0: Bayılır. Yüksel Bey de hemen
1: sonra tartışma yaşadılar ya, verme sultan daha yüksek fiyat çeker.
0: O konuyla ilgili bildiğim, bizim bilmediğimiz bir şey var mı?
1: Van Drongen'den.
0: Hayır. O tartışma yaşandığı ile ilgili benim televizyona bağlandı. Ondan sonra anlattı. Böyle bir şey yok. Hani bana orada onu
1: sen
0: diyecek.
1: Zaten sen yayda dedin. Başkanım yine dedin şey veriyorsun.
0: Manşetler veriyorsun ama çok manşet veriyorsun. Yapma dedim. Bakın çok hızlı gidiyorsun. Radar var dedim, ileride yakalanırsın yani. Yapma. Söyledim ama.
1: Ya şey var. Yüksel Başkan da erken başladı. Daha sezon başlamadı. Fenerbahçe'yi konuşmaya erken başladı.
0: Ya Fenerbahçe de konuşmadı aslında. Örnek olarak verdi.
1: Abi şu söyleyeceğim ya. Fenerbahçe konuşmadı da sürekli Fenerbahçe ile ilgili örnekler veriyor. Yani ne demek? Kanarya Severler Derneği demiş de onu Fenerbahçe'yi kastetmedi. Abi beni mi kastetti?
0: Bu arada Kanarya Severler Derneği diye bir cümle kurmadım diyor ya.
1: Demedi mi?
0: Dememiş yani.
1: O zaman yanlış şey yapıyor.
0: Yani bak şimdi Yağız öyle şeyler yazdı ki bir, ben bunları
1: döverim, şeyi biliyorum.
0: Gömerimler, döverimler.
1: Döverim ve gömerim cümlesini söylememiş zaten. Onu biliyorum.
0: Barış Bey.
1: Hayır şey Barış Bey söylemedi diye biliyorum ben.
0: Tamam da o da yazıldı.
1: O da yazıldı.
0: İlk o yazılmadı mı? Ben de dedim ki Yüksel Bey size orada sizi döverim, sizi gömerim. Ya dedi ki kim dövüyor? Allah aşkına biz de boş insan değiliz hani. Alo falan diye. Oralara döndük onu da bir anda dedim. Ay, ya hiç yakışıyor mu bu cümle?
1: Ya Yüksel Başkan gerek olmadık bir noktada Fenerbahçe'yi örnek göstererek içerisinde şey yapması. Hani arsalar alıyorsunuz, boş arsaları satarak sonra borçlarınızı ödüyorsunuz. Ya içerisine Fenerbahçe'yi katması zaten şey olmadı, gerginliğin nedeni.
0: Şeye baktım ben, acaba ilgileniyor mu deyince bir anda Rick Van Drongelen'e baktım az önce. Samsun Spor'un 27 yaşındaymış abi.
1: Evet.
0: Niye ilgileniyorsun ki?
1: Niye normal? Adam 3 saat 4 saat oynar.
0: Senin 23 olman lazım. Elinde var zaten. Hani kimi satacaksın da alacaksın.
1: Zaten Fenerbahçe 12 artı 2 o yüzden istiyor işte, anladın mı? Çünkü elindeki bazı
0: işler. Ondan sonra ben Galatasaraylılar şöyle diyor. Ya gördün mü İrfancığım? Ya boşuna mı diyoruz biz diye. Aslında hani bu açıklamayı federasyon lig bittikten 3 gün sonra yapmış olsa anlam vereceğim ama

0: bir sene öncesinden biliniyordu zaten. Tıpkı playoff sistemi gibi şeyde.
1: Tamam, Süper Lig. İşte o yüzden kupada, diyorum ben. Ben o yüzden hani şimdi Fenerbahçe diyor ya yönetimi. İşte yönetimin eli kolu bağlı bir şekilde. Niye? 10+4 kuralı var.
0: Bak elinde, Beşiktaş elinde, karşı çıktı.
1: Elinde 21 tane futbolcum var.
0: O da isteyecek, göreceksin. 3 gün sonra 4 gün sonra tabii ben Beşiktaş, canlı olarak tabii Beşiktaş diyecek mesela.
1: Tabii Beşiktaş isteyecek. Çünkü abi, Fenerbahçe'de planlarda Nene ve Aşı Brandu satma gibi bir düşünce vardı. Tabii bu şeyle beraber biraz daha sıkıntıya neden olabilir.
0: Vedat Muriç top oynamak istiyor. John Duran tatil yapmak istiyor desem ne dersiniz demiş. He, bak nasıl bakıyor.
1: John Duran evet tatile gittiydi erkenden. Bir hafta erken gitmişti yani.
0: Reklama gitmemiz gerekiyor. Biz de bir ara verelim nefes. Bir çay kahve yapalım. Onun sonrasında tekrar birlikteyiz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam. Reklam bitti. Reklam.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir form.

0: forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor. Hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Giresi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Giresi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Giresi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. İrfan 25 ile birlikteyiz. Her perşembe olduğu gibi Dünya Kupası heyecanı da gidiyor. Ama heyecan dediğin iki oyuncu üzerinden biraz yoğunlaşmış. Biraz Messi ve Mbappe gibi gözüküyor. Kim gol kralı olur yarışına girilmiş.
1: Harry Kane'i unutuyorum.
0: O da tabii...
1: Dün Demokratik Kongo'yu tutuyordum ben.
0: 2-1'lik bir mağlubiyet ama...
1: Ama adamlar 2-0'ı kaçırdı ya, 1-0'dan sonra bomboş kale atamadı adam.
0: Ya.
1: Ona asla o maç dönmez ya. Harry Kane'in attığı...
0: Üzüldüğümüz takımlara ekliyor muyuz Japonya gibi?
1: Yok abi, ben Demokratik Kongo'yu tutuyordum. Vallahi diyorum, açık söyleyeyim. Mağdurun yanındayım.
0: Mazlumun yanında. Mağdur, değil mi öyle? Yani
1: bir de şey...
0: Bu arada Klopp Alman milli takımının başına geçer mi?
1: Geçer artık. Onu bekliyordur kesin yani Klopp. İki sene çalışmadı. 2024 müydü? En son takım çalıştırmıştı. Bence geçer. Abi Almanya elendi ya.
0: Nagelsmann artık yolcu gibi gözüküyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yolcular Ekvator yolladı, Uruguay yolladı, Güney Kore yolladı, İskoçya yolladı, Çekya yolladı, şey, Tunus yolladı. Biz
1: el ele gidiyor, bir tek biz de şey devam ediyoruz. Hatta Güney Kore'nin teknik direktörü şey yaptı herhalde değil mi? Japonya'nın mı teknik direktörü? Özür diledi tüm şeyden. Ondan sonra istifa etti. Ama adamla da istifa etmek bir yerden, biz de şey yapıyor. Devam ediyorlar. Ama Harry Kane'in attığı ikinci golü gördün mü? İzledin mi?
0: İzlemedim.
1: Vallahi izlemeni tavsiye ederim. Bak, golcü diyorsan böyle golcü olur ha.
0: Yani alıp dönüp vuruşu mu var gene?
1: Çünkü aldı, abi. Dur bak, aldı. Ve hemen biraz bir boşluk yarattı. Adamı geçti, boşluk yarattı. Abi vurdu köşeye, tavana yani
0: alıp
1: pası.
0: Alıp dönüp vurma becerisi deyince, evet, son dönemlerdeki en kaliteli oyunculardan
1: bir tanesi. Senegal'in mesela attığı ikinci şey de golü de, Senegal'dan sonra o da gitti Belçika. Senegal'i tutuyordum, o da gitti.
0: Belçika'da gene artık şey, sonlara doğru toparlanan takımlardan bir tanesi.
1: 2-0 geriden 3-2 yaptı işte.
0: Evet.
1: 85'te 90 arası atmış. Ben uyumuşum orada da, 90'da golü görmedim.
0: Bir taraftan maçlar uyutuyor, bir taraftan hava uyutmuyor diye tam böyle çelişkide kaldığımız dönemi yaşıyoruz.
1: Abi yani. Sıcakta uyuyamıyorsun zaten.
0: Yapacak tamam da şey. Uyuyamıyorsan maç var
1: ben
0: işte.
1: Geçen mesela 4'te, 5'te. Bir şey söyleyeyim, geçen uyuyamadım, kalktım maçı izledim zaten 3'te mi 4'te mi.
0: Şey çözüm, bu penaltılardan sonra MLS penaltısı var ya, orta sahadan topu sürerek başlıyorsun, ondan sonrasında 5 saniyede topu kaleye göndermen lazım. Eğer kaleci dokunursa gol sayılmıyor mu, böyle bir şey vardı, böyle şey one shot dedikleri, evet, o evet. Penaltı şeyi bir dahaki turnuvada kullanılır mı deyip böyle bir öneride bulunmuşlar.
1: Yok abi, yeter artık, daha fazla öneride.
0: O kadar da değiştirmeyin futbolun da kimyasını de bozmayın diyorsun.
1: Harbiden ya, gerek yok, bu penaltı güzel abi. Şeyin güzel, Fas'la Hollanda maçı değil mi? Hepsi kaçırıyordu falan. Böyle bir şey yok ya. Fas hak etmiş.
0: Fransa yani biraz eze eze mi gidiyor?
1: Fransa benim zaten favorim ya.
0: Ya en başından beri mi?
1: En başından beri.
0: En başından beri.
1: Abi adamların yedek oyuncuları bile şey ya.
0: İspanyacılar, Arjantinciler ve Fransacılar.
1: Yok, yok. Fransa abi, Fransa şey yapar. Alır yani. Adamların yedek oyuncuları bile çok şey ya. İnanılmaz
0: bugün
1: kadroları var.
0: 22'de İspanya Avusturya maçı var.
1: İspanya yener.
0: Gece 2'de Portekiz Hırvatistan var.
1: İzlemem, yatarım.
0: Portekiz Hırvatistan maçı sabaha kadar berabere desem.
1: Ya o yüzden diyorum, iyi, o maç şey olmaz yani.
0: İsviçre Cezayir maçı sabah 6'da.
1: Ona da kalkılmaz.
0: Geç gerek olur. Yok.
1: Gerek yok.
0: Özetine bakarım. Tabii tabii. Baştan. Ay. Ben sana şöyle
1: şey
0: söyleyeyim.
1: Kaldı şey isim mesela, takım sayısı arttı biraz, sanki şey olmadı mı ya? Yani takım sayısı
0: tadı mı kaçtı diyorsun?
1: Biraz tadı kaçmadı mı sence?
0: Yani asidi kaçmış kola gibi mi diyorsun?
1: Valla bence bu kadar takım hani çok fazla olunca, tamam maç fazla. Bir de araya sürekli 3 dakika yok su molası diyorlardı ya. Yağmurlu havada bile su molası verdiler 3 dakika.
0: Fransa yani maçında
1: ya, ya böyle bir şey olamaz. Yani tamam, ona su molası deme, televizyonun reklam
0: olsun,
1: molası. Olsun
0: hayat işte. Bize yağmurda su yok dediği anları yaşattı. Hiç yani, olmazsa orada yağmurda bile su verdiler.
1: Televizyonda televizyon molası, reklam molası. Bir tanesi kim diyor, eski futbolculardan bir tanesi şey yapmış, basketbol gibi 4 periyotta oynansın falan demişler.
0: Bunu ilk söyleyen Maradona'ydı. 2016 yılında televizyon programında söyledi onu. İlk Kanada'da yapılmıştı ya Dünya Kupası. Bunlar dedi şov için yapıyorlar dedi. Bunu basketbol maçına çevirecekler, bak ileride görürsünüz dedi, dediği çıktı.
1: Abi, Maradona. Harbiden öyle, işi şeye dönüyor. Yavaş yavaş 3'er dakika mola. Tam böyle takım iğme yakalı 3 dakika mola. Normalde ne oluyordu? Sakatlık döneminde hani futbolcu zaman geçirmek için sakatlanıyordu. Hani karşı takım.
0: Oradan zaten 45 artı 5'leri zaten garanti olarak görüyorsun.
1: Tabii 46 dakika oynuyor, 6 dakika.
0: Evet, öyle bir şeyler çıkıyor. Ben şöyle bir açıklama yapayım. Belki bu konuda bilgisi olmayan dinleyicilerimize hemen aktarayım. Milli takımımızla alakalı olarak abi hiç açma o konuyu falan dersiniz ama şimdi iyi takımlara karşı iyi oynayan bir milli takım gibi düşünenler de çok fazla. İşte önümüzde Fransa, İtalya ve Belçika'dan oluşan bir grubumuz var. Eylül ayında maçlarımız olacak, Kasım ayında. Bu 3 takımla oynayacağız. Bu maçlar nerede oynansın durumu vardı ya. Bizim maçlarımızın hepsi A milli takımın Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 sınavının statları açıklandı. A milli futbol takımı 25 Eylül'deki Fransa karşılaşmasını Kocaeli stadında.
1: Güzel.
0: 28 Eylül'deki İtalya mücadelesinde Bursa'da oynayacak.
1: Bence iyi. İyi stat seçimi de güzel.
0: Yani doğru tercihlerin yapıldığını buradan görebiliyoruz.
1: Yani doğru tercih. Bursa bir kere inanılmaz.
0: Orada sadece şöyle bir şey var. Benim tek isteğim milli takımın desteğini Bursa'da ve Kocaeli'de kale arkası tribünlerini o takımın taraftar gruplarına öncelikli olarak satılsın. Bence bedava de. Verilsin değil.
1: Bence de.
0: Destek anlamında, baskı doğru. Anlamında camiaların.
1: Doğru doğru.
0: Bursa Texas'a bir kale arkasını ver abi, komple oraya doldursunlar.
1: Kocaeli,
0: Kocaeli Hodri Meydanı'na da bir kale arkasını ver. Oradan bütün stadı yönlendirsinler.
1: Bir de şöyle söyleyeyim. Kocaeli, baskı anlamında. Kocaeli stadında en büyük sorun internet sorunu. Federasyon bunu çözmesi lazım. Arkadaşım yani.
0: Ne fatura geldi sana oradan?
1: Abi bir şey söyleyeyim. Telefonla bile bağlanamıyor. Fatura gelse razıyım bak yani. Hotmail açamıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da Gmail
0: ondan
1: açamıyorsun.
0: Ondan kaynaklanma sebebini söyleyeyim ben sana. Eğer abi, üst düzey protokol geldiğinde internet ve telefon bir yerlerde çekmiyor bazen.
1: Yok ya abi Fenerbahçe'nin Kocaeli maçında üst düzey protokol niye?
0: Orada sen şey yaptın. Ha.
1: Orada ya statta. Ben bunu bir kez yaşamadım ki.
0: Şunu yukarı kaldır. Ha. Mikrofonu sadece şey değil, komple değil. Ha. Mikrofonu sadece.
1: Tamam.
0: Şöyle tamam. Yukarı.
1: Şöyle söyleyeyim yani bunu sadece şeyde yaşamadım ki, daha önce de yaşadık. Milli takım maçına da gitmiştim ben orada. Orada sıkıntı yaşamıştım. Yine aynı şekilde Fenerbahçe Kocaeli maçında da yaşadık. İnternet sorunu var ya.
0: Hı hı.
1: Milli takımda çözmesi lazım. Kablolu internet falan artık bir şekilde oraya bir çözüm bulunması gerekiyor. Ama iki stadın atmosferi de ben söyleyeyim, o maçlara gidilir ha. Kocaeli'ne gidelim. Allah gidelim. Izin verse, Allah ömür verirse.
0: 25 Eylül ne zamana denk geliyor? Cuma mı? Evet. Pazartesi mi? Hafta içi mi?
1: Bakmak lazım.
0: Bak.
1: 25 Eylül hemen bakayım dur.
0: Buldum. Bir dakika ben de buldum. Telefon nerede diye ona bakıyorum.
1: Bakayım.
0: Eylül'e geleceğiz değil mi? Temmuz, Eylül, Ağustos, Eylül. Eylül. 25 Cuma.
1: Cuma.
0: Gidilir.
1: Gidilir.
0: Büyük gidilir. Harbi gidilir. Çok güzel gidiyor. Cumartesi pazarda yayın olur.
1: Tabii
0: televizyon
1: tabii.
0: Tamam. Öteki maç ne zaman? 25'i 28'i. O da pazartesi.
1: Aa,
0: Bursa.
1: Güzel. Bence gidilir iki maça da. Bursa bence tribünler çok iyi olur ya. Bursa tribünleri falan.
0: Güzel olur.
1: Gayet dediğin, senin dediğin mantıklı. Bence onu yapmaları lazım. Yani kale arkalarına.
0: Volkan Küçü'ye sesleniyorum buradan. Federasyona. İsmail'e sesleniyorum.
1: Doğru ama öyle olması lazım. Yani bunlar önemli maçlar. Orada göstereceğim performans önemli. Ya biz dünya şampiyonasında bence milli takımımız hani kendi kalitesinin çok altında bir futbol ortaya koydu yani birçok oyuncu.
0: İrfan tuttuğun takım eleniyor. Acaba Fransa'yı da mı yedin diye.
1: Yok ya. Ben şey takımlarını tutuyorum yani, ne bileyim yani.

0: İngiltere'ye karşı Demokratik Kongo'yu tuttum ya.
1: He, sen büyük takımlara karşı mazlumun yanındayım.
0: Mazlumun yanındayım. Ama adamlar iyi oynadı ilk yarı ya. İlk yarı gerçekten.
1: İrfan, bir şey soracağım. Hiç Lukaku ismi geçiyor mu yönetimde diye sormuşlar.
0: Valla Lukaku'yu Aziz Yıldırım 2024 yılında Sayın Ali Koç'la beraber hani yarışa katıldığı süreçte Lukaku'yla prensipte anlaşmaya varmışlardı. Onu söyleyeyim. Ama şu anda bir Lukaku ismi geçmiyor.
1: Fiyattan dolayı mı?
0: Bence limitten
1: dolayı
0: bence
1: mı? Performansından dolayı. Doğan abi, dediğin gibi stadyumların atmosferi çok güzel olur. O maçlara gidilir ama kadroda Hakan Çalhanoğlu varsa kısmına gelir mi konu acaba
0: şey
1: demiş.
0: Vardı,
1: çok sert girmiş.
0: Çok geçen yani bir şeyde açıklama yaptı. Bir marş yapacaktık dedi.
1: Sinan Akçıl söyledi ya, Hakan izin vermemiş marşa diye. Ona da mı karışıyormuş Hakan?
0: Demek ki her şeye karışıyormuş.
1: Ona da mı derken, o daha ayrı ama ondan dolayı dedim yani. Gerçekten her şeye karışan bir isim Hakan Çalhanoğlu mu?
0: Valla adam yalan söyleyecek hali yok yani.
1: Kaptanı da yedirmeyelim de, yemeyelim de. Onu da söyleyelim yani. Bu kadar hemen anında mesela Galatasaray camiası sildi biliyorsun Hakan'ın. Adı Fenerbahçe'yle geçmesiyle alakalı değil. Zamanında Trabzon'u yaşattığı, babasıyla ilgili o problemler. Ardından sürekli olarak milli takımın içerisinde Arda'nın oynatılması, yanında hep kendi değil de koşturacak oyuncuları kadroya alması, Orkun, Salih, krizi bilmem ne, bir sürü şey sayılıyor.
0: Arda'yı sağ kanatta oynatmayacağız. Arda'yı yerinde oynayacaksın. 10 numara pozisyonda oynayacaksın.
1: Amerika maçındaki gibi.
0: Çünkü o sağ kanatta oynayınca çocuk kayboluyor işte.
1: 90 dakika topun oyunda kalma süresi 30 dakika bizim ligde. Su ya da reklam molası tempo düşürür diyoruz.
0: Zaten bizde tempo düşük. Bizde daha da düşer tempo. Bizde 3 dakika şey olur. 3.5 olur. 4 olur. Hiçbir zaman şey yapmazlar. Ama bizde de uygulanır ya. Temmuz şey Ağustos'ta maçlar eğer böyle sıcak olursa bizde su bulur.
1: İrfan'ın senin tahminlerine göre tersini oynayıp bugün kupon yaptığını söylüyor.
0: Ben hayatımda hiç iddia oynamadım biliyor musunuz? Ya o yüzden oynayabilirsiniz yani.
1: Abi sen takım tutma tuttuğun eleniyor ya da ikinci oluyor diye. O kadar fazla var ki öyle mesaj.
0: Niye
1: şey? Sen kimi tuttun da en başında böyle bir şey söylediğinde bu kadar mesaj geldi, gerçekten ben de şaşırdım.
0: Ben mesela Fas'ı tutuyorum mesela. Fas yendi. Ben Demokratik Kongo'yu tuttum, o yüzden dedim ya.
1: Sadece Kongo mu dedin yani?
0: Demokratik Kongo'yu.
1: Daha öncesinde elenenlerden Güney Afrika falan filan.
0: Yok,
1: bir şey
0: onlar tutmadım ya.
1: Desteklemedim mi?
0: Desteklemedim.
1: Mesela Hollanda'yı mı destekledin
0: Fas'ı
1: gitti?
0: Fas'ı destekledim, Hollanda'yı yendi.
1: Almanya'yı mı destekliyordun gitti falan?
0: Yok, Almanya'yı destekledim. Ben dedim ki ben Demokratik Kongo'yu destekledim. Her şey olarak İngiltere'de maçı yaparken baktım iyi başladı. Adamlar harbiden yenmesini istedim o gün.
1: Abi Fenerbahçe mazlum değil ki, onu niye tutuyorsun diye yazdırdı. Ay yani Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bizi güldürdünüz ya. Allah da sizi güldürsün ya.
0: Fenerbahçe bizim çocukluğumuzun takımı yani. Ben bildim bile Fenerbahçe'liyim yani. Başka takım tutmadık ya. Bu saatten sonra da başka takım tutmayız.
1: Fenerbahçe yıllardır hanesine eksi yazan sert dil kullanımından kaynaklı sorunlar yaşadı. Şimdi yeni yönetim özellikle Barış Bey aynı şekilde devam ediyor. Aslında biraz daha ılıman davransa daha sempatik ve birlik beraberlik sağlanmaz mı? Yani gelir gelmez gardı kaldırması ve darbe üzerine darbe vurması sizce camianın hoşuna mı gidiyor? Yani bir taraftar şey diyor mesela, işte Aziz Bey geldi öyle eskisi gibi konuşulmaz. Orada herkes ayağına denk alsın, federasyon, işte öbür taraftan Galatasaray falan gibi. Bir havaya giren bir ya, şeye bak kesin.
0: Aziz Adam ne dedi? Kavgaya gelmiyoruz biz dedi ama hakkımızda.
1: Savaşa gidiyoruz demişti ama.
0: Hayır şöyle diyeyim, savaşa gidiyoruz dedi ama hani herkese
1: ne kadınları, kadınlar hakkında da savaşa gidiyoruz
0: savaşa
1: biz.
0: Savaşa gidiyoruz
1: diye.
0: Cümlesi var ama şöyle söyleyeyim, kimseye de kavga etmeyiz ama dedi hakkımızda yedirmeyeceğiz dedi yani. O önemli bir cümle.
1: Şey mesela Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında konuşulan Ertuğrul Bey'in de dile getirdiği Aziz Bey gelince tekrar gündeme gelen bu naklen yayın ihalesi ve gelirleriyle alakalı konu. Tekrar aynı rakamlara çıkartılma durumu falan.
0: Aziz Başkan biliyorsun o dönemde Aziz
1: Yıldırım 180'den 500'e çıkmıştı.
0: Aziz Yıldırım o zaman şey vardı, Sayın Şansal Büyük'a şey demişti, hayal bunlar falan demişti. Rakam o rakamlara çıkmıştı biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani Aziz Yıldırım bu konuda daha ilk baştan beri bunların şey olduğunu dile getirir, rakamın çok az olduğunu dile getirir ve bu rakamların artırılmasını gerektiğini vurguluyor. Bununla ilgili de Aziz Yıldırım temaslarda bulunuyor. Şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım kulüpler tarafından çok saygı gören, özel Anadolu Kulüpleri Başkanlarına saygı gösterdiği bir isim. Bunu yapacaksa bu süreçte de Aziz Yıldırım gibi bir lider yapar. Yani yine sadece Fenerbahçe değil ya, bence Türk futbolunu ve Türk kulüplerini düşünülen

0: bir adım olarak değerlendirmek lazım bunu.
1: İsmail Hoca'nın Topuk Yaylası'nda basın mensuplarına karşı tavrı, çok fazla görüntü vermemesi, görüşme yaptırmaması falan gibi bir şey mi vardı? İlk 2-3 gün içerisinde en son bir söyleşi zorunlu mu oldu o sanki orada?
0: Şöyle söyleyeyim, ilk haftalarda önceden normalde ne olur? İlk teknik adam gelir, teknik heyetiyle beraber basın mensuplarının yanına gelir. Bir merhaba der. En azından bir merhaba der. Yani çünkü herkes bugüne kadar bütün hocalar bunu yaptı. Mourinho bile geldi. Hani sezon başı kampında hatırlarsan Samandıra'da geldi.
1: Herkes bunu hoca mı yapar yoksa kulübün içlerinde yöneticilerden bir tanesi hocam
0: ya o medya şey mensuplarına bir merhaba sonra, diyelim ondan gibi. Ondan sonra tabii süreçle ilgili orada gelmedi. Belli bir süre sonra antrenmanların hepsi kapalıydı. Yani çünkü kurumlar da oraya muhabir gönderiyor. Taraftara açık, basına kapalı antrenman mesela. Enteresan bir süreç. O da anlamış değilim niye Topuk Yaylası'nda böyle bir şey yapıyorlar.
1: Bu cümleyi bir daha kursana. Alışık olmadığımız bir şey. Taraftara açık, basına kapalı
0: antrenman.
1: Yani o zaman camiadan değil ki medyadan çok fazla artık tepki görmüş ve ona karşılık bir tavır mı sergilenmiş?
0: Yok, onu böyle değerlendirmemek lazım. Sonradan işte İsmail Kartal...
1: Kurunun yanında yaşta yanmış çünkü orada ayrı bir konuda.
0: Tabii, sonra ne oldu?
1: Siz de o zaman tribüne çıksaydınız.
0: Muhabirler tepki gösterdi. Hani niye böyle, hani niye kapalı? Sonuçta kurumlar oraya belli bir limitlerin hani şey gönderen yani para veriyor öyle şeylere, muhabirlere ve onlar da gidip orayı takip ediyorlar. Şimdi bunu kapattığın zaman kimse gelmez ilerleyen süreçte kampta. Sen muhabirlere oradaki basın mensubuna özel bir şey vermezsen, özel bir şey derken bir basın açıklaması, bir basın toplantısı, ondan sonra işte basın mensuplarına futbolcu. Şimdi kamplarda önceden nasıl olurdu? Mesela gittiğin zaman oraya giden gazeteciler, oraya giden kampı takip eden gazetecilere işte oradaki futbolculardan her gazeteciye farklı bir oyuncu verirlerdi. Onlar özel röportaj yaparlardı. Maçlardan sonra gider konuşurlardı. Oyuncular konuşurdu, röportaj yaparlardı ve dolu dolu bir haber gelirdi, haber yaparlardı. Ama şimdi kapattığın zaman ilerleyen süreçte o kampı takip eden kimse olmayacak. Yani sadece FB TV'de ya da bu olmaz diye düşünüyorum. Ama süreçte tabii burada iletişim ekibi daha yeni oluşturuluyor biliyorsun. Yeni iletişim ekibi geldi. Mustafa Sapmaz da göreve yeni başlayacak. 1 Temmuz itibariyle başladı aslında.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Mustafa Sapmaz da başladı.
1: Ayrıldı mı TRT'den yine?
0: TRT'den ayrılacak, evet. Mustafa Sapmaz başladı.
1: Kaçıncı Mustafa Sapmaz dönemi?
0: İkinci Mustafa Sapmaz dönemi.
1: İkinci mi oluyor?
0: Mustafa Sapmaz göreve başladı. Tabii orada konuşmalar, yani muhabirlerin yöneticilerle konuşmaları, işte iletişim ekibiyle konuşmaları. Daha sonra İsmail Kartal sohbet toplantısında geldi ve açıklamada bulundu. Yani orada sohbet toplantısındaki süreçte de orada bir cümle kullandı. O da aslında tartışmada dağıttı. Şerif'le ilgili biliyorsun dedi ya, fazla bonservis verilmiş oyuncuya diye. Yani bu cümlesi de mesela şanssızlık, Vedat Buriş sakatlandı. O da çok sosyal medyada bu sefer bu cümleyi nasıl kuruldu diye açıklama oldu. O biraz kriz yarattı. Ama diğer taraftan bence bu şeylerin daha fazla iletişime açık olması lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü bu sezon çok daha önemli. Bu sezon Fenerbahçe'nin mutlak şampiyon olması gerekiyor. Dolayısıyla iletişim stratejisinin doğru yönetilmesi, biraz süreçle ilgili doğru bilgilendirmelerle kamuoyunun yönlendirilmesi de gerekiyor.
1: Peki Guendouzi'nin basın toplantısında ya da diğer oyuncuların yapılan sohbetlerinde Kite'le ilgili bir açıklama yapan oldu mu?
0: Kite zaten kendi sohbet toplantısı yaptı.
1: Yok, hayır, oyuncular üzerinden söylüyorum. Kite zaten dedi ki beklentiler yüksek olduğu için geldim. Ya 12 senedir beklenti var zaten, anladın mı? Hani bu açıklamayı duyunca ben şey yapıyorum, teşekkür ederim, her şey buraya kadarmış deyip kapatırım yani.
0: Kite abi şöyle, tüm beklentiler evet yüksek ama sadece o değil. Yani çünkü biliyorsun orada Kite'in aylık 20 bin euro gibi bir bedel kazanıyordu orada. Kendi eski kulübünde. Yani senelik herhalde 240 bin euro veya Temmuz Ağustos orada da ödenmiyorsa onaydan ödeniyor.
1: Ya beklentiler yüksek diyen kulüp Çorum olur abi, anladın mı? Benim beklentim ilk defa çıktım. Onun sonrasında uzun süre kalmak istiyorum. Benim beklentim bu der yani.
0: Fenerbahçe'de daha çok yüksek bir ücret alıyor. Yani 1,5 milyon euro. Yani orada 240 bin euro civarında bir ücret alırken Fener'de 1,5 milyon euroya yakın ücret alacak. Biraz da Kite'in tercih etmeden nedenlerinden bir tanesi bu. Sözleşmesi devam ediyordu zaten biliyorsun. Belçika kulübü de devam ediyordu.
1: Güzel bir şey daha söyledi. Aile olmamız gerekiyor dedi. Kite evet, bunu aile olmamız gerekiyor derken daha önce yaşanan sorunları bilerek mi söyledi? Yoksa kendi oynadığı yıllarda da aynı sorunlar vardı. Bunları duyuyorum ve artık aile olmamız gerekiyor gibi bir şey
0: bence
1: mi söyledi?
0: Kendi döneminde özellikle o şey sürecinde gerçekten aile ortamı vardı Fenerbahçe'de. Dirk Kite ve bu Menike işte bilmiyorum zaten o dörtlü. soğuktan da dahil olduğu dört müthiş bir performans ortaya koymuştu. Yani o dörtlü herhalde 72 gol mü 73 gol mü ne atıp bilmem kaç tane asist falan yapmış. İnanılmaz bir performans ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla o ortamı bence kastediyordu. Yani o ortam, o zaman başarı elde etmişti Fenerbahçe. Şimdi aynı aile ortamının bu sefer de sağlanması gerektiğini düşünüyor. Gerçekten Fenerbahçe'de Tedesco döneminde gruplaşmalar vardı. Bunu hep dile getirdik, söyledik. Hatta ilk söyleyenlerden bir tanesiydik. Tepki gördüm ona sanırım. Küfür yedim. Yerli futbolcularla ilgili sorunlar var demiştik aynı şekilde. Şimdi oradaki o aile ortamının sağlanması, bu gruplaşmanın ortadan kalkması gerekir. Samandıra'da yeni bir düzen kurulması gerekir. Futbolcuya dayalı düzen olmaması lazım ki o olmayacaktır zaten. Geçen sezon futbolcuya dayalı bir düzen vardı. Futbolcunun istediği oluyordu.
1: Şimdi, her futbolcunun istediği de olmuyor tabii ki.
0: Ya belli futbolcunun istediği oluyordu. Ama şimdi bu düzen kalkar. Orada çünkü orada Sayın Aziz Yıldırım da Samandıra'ya sık sık ziyaret edeceği için aynı zamanda İsmail Kartal da orada disiplinlerden bırakmayacaktır. Dolayısıyla oradaki düzen daha sağlıklı bir hale gelecektir diye düşünüyorum.
1: Kayt gibi oyunculardan benim beklentim mesela Drogba'nın Ulay'ı Trabzon'a göndermesi gibi. Yani Kayt da yıllardır işte Feyenoord'da, Ajax'da o kadar şey izlemiş, oralarda görev almış bir oyuncuyken hiçbir oyuncuyu 18-17 yaşlarında getirip de bir sene boyunca burada hem 4-10 artı 4'ten yararlanmak adına hem de takıma destek anlamında parlatabilmek adına hiç böyle bir şey bulunmuyor mu?
0: Valla Fenerbahçe kendi değerlerini değersizleştiremeyeceğim ya. Fenerbahçe'nin aslında kaynakları var. Yani basit örnek, yani şimdi Dzeko var mesela değil mi? Fenerbahçe'de forma giymiş. Ama Dzeko'yu nasıl gönderdiğini biliyorsun Fenerbahçe. Tamam. Dzeko'dan mesela yararlanabilir Fenerbahçe. Çünkü o bölgede kendi şeyde Bosna Hersek'te öte Balkan bölgesinde.
1: Ama sen yararlanabilir dediğin adamı getirdin. Kayıttan da yararlanabilirsin.
0: Kayıttan da yararlanabilirsin. Kayıttan işte diyelim ki Hollanda'dan, işte Musa Sow'dan yararlanabilirsin. Yani bunları kullanması gerekiyor Fenerbahçe.
1: Ben Türkiye'ye gelmiş mesela, aslında kendisini aslında yabancı gibi hissettirmeyen bir oyuncu olarak say desem bana. Kayıt derim bir tane oyuncu için.
0: Fenerbahçe'de mesela eski futbolcular var. Forma giymiş işte Bülent Uygunlar, Feyzi Dayışlar, Tarık Taşgünler, Kemal Aslanlar.
1: Kullanıyorsun. Oğuz Çetin'in var senin.
0: Ya Oğuz Çetin. Ama hani şöyle söyleyeyim. Bu sadece Oğuz Çetin'de
1: kalmıyor. Ama en yakın arkadaşı Aykut Hoca'yla, Aykut'la ilgili bakıyorsun. Ondan sonra öbür taraftan Turan Sofoğlu diyorsun. Öbür taraftan Rıdvan Dilmen diyorsun. Öbür taraftan bir bakıyorsun sıkıntı Tuncay Şanlı'yı yolluyorsun. Semih Şentürk altyapıdan gönderiyorsun falan.
0: Yani işte onu diyorum. Bunlardan yararlanman lazım. Bir şekilde bir futbol aklı oluşturup hani o şeyde bu isimlerin hepsine yararlanman lazım. Mesela nedir? Balkanlarda çevresi olan oyunculardan. Yani çünkü yurt dışından, Afrika'dan bir futbolcu getirdiğin zaman Türkiye'ye onların uyum süreçleri oluyor buraya. Buraya uyum sağlayana kadar bir zaman geçiyor. Ama bizim coğrafyamız neye yakın? Balkanlara çok daha yakın. Oradan gelecek işte Makedonya, Kosova, Sırbistan. Oradan gelecek yerde Bosna Hersek. Oralardan gelecek oyuncular daha çabuk uyum sağlar buraya geldiğinde.
1: Doğru.
0: Mesela Elif Elmas.
1: Yani buna Gürcistan da ekleyebilirsin.
0: Gürcistan da ekleyebilirsin. Elif Elmas mesela. Ne abi Elif Elmas'ın kaç yaşında geldi? 17 yaşında geldi Fenerbahçe. 150 bin euroya aldı Fenerbahçe. Ama kaça sattı? 18 milyon euroya sattı. Yani bunlar önemli şeyler. Ya yani bu tip oyuncuları bulman böyle, ondan sonra da bu oyunculara yüksek değerle satman gerekir. Yani bir tane daha bilgi vereyim. Mesela Vlahovic'de mesela Beşiktaş'ın ilgisi değil mi var? Vlahovic'de.
1: Yeni gelişmeler ve Ahmet'in açıklamalarından sonra çok fazla mesaj var.
0: Hangi şeyden?
1: Oğluyla alakalı.
0: Ya şimdi ben bu konuya hani
1: ben de girmem bu konu.
0: Girmek istemem ama
1: çok kişiselleşmeye başlamış durumda. Orada Barış Göktürk durumu mu vardır? Hemen açıklamalar geliyor diye arkadaşlar bütün açıklamaları Barış Bey tarafı da yapabilir. Bütün açıklamaları Ahmet Ercanlar tarafı da abi zaten
0: şöyle
1: yapabilir.
0: Şöyle
1: oğlunun kulüpten uzaklaştırılması ve
0: abi bu değerlendirmedir yani. Evet. Bu bir altyapıdaki hocaların teknik eğitim verdiği bir karardır. Sonuçta saygı göstermek gerekir. Yani bunu kişiselleştirmemek gerektiğini düşünüyorum ben.
1: İki açıdan da bakmak lazım. Kişiselleşmiş mi yoksa olay şöyle mi böyle mi? Ya bu arada yetenek kime göre ölçülmüş, var mıdır yok mudur ayrı bir konu. O da tartışılır. Bakılır yani. Ama o bizim konumuz değil. Yani bu burada bir taraftan evet. arkadaşımız, bir taraftan camiayı yakından takip eden İrfan'ın Fenerbahçe ile olan ilişkileri diye bakıldığında oradaki sıkıntı nedir ne değildir. İki kişiyi takip ettiğinizde bunun sonucuna varabilirsiniz. Biz yorum yaparken ben Ahmet tarafından yapıp biraz daha duygusal bakabilirim. Sen Fenerbahçe açısından daha duygusal bakabilirsin. Yani burada ortak bir sonuçta noktada buluşmamız Ahmet bizim, kolay
0: Ahmet,
1: değil. Yani.
0: Ahmet bizim de arkadaşımız.
1: Evet. Yani hani beraber o konuda şartımız. Onu söylüyorum ben.
0: Yani sonuçta dediğim gibi bir karar alınmış. Karara saygı göstermek gerekiyor. Başka yapabilecek bir şey.

0: Yok. Çocuk zaten yetenekliyse ve yani o potansiyel varsa her takımda formu
1: ya
0: giyebilir.
1: Ya bu arada...
0: Yani illaki Fenerbahçe'nin altyapısında oynamasına da gerek yok.
1: Fenerbahçe'nin altyapısında balta oynamıyor mu? Çağrı Hakan Balta'nın mı?
0: Evet evet.
1: Tamam mı? Yani Galatasaray orada değerlerini tutup da Ayhan Akman'ın çocukları gibi bilmem ne gibi falan orada bunları konuşmadık mı zaten?
0: Evet evet.
1: Hani orada sıkıntılar yaşanınca bir anda camialar hani... Mert Hakan yandaş olayına dönmesin, anladın mı? Sahip çıkma dediğin konu o değil. Aslında buradaki sıkıntıyı çözebilmen gerekiyor. Babadan oğula geçen bir şey değil futbol. Yeteneğin varsa tabii olabiliyor.
0: Yeteneğin varsa, yeteneğin varsa her takımda oynarsın abi.
1: Ya mesela Hacı'nın oğlu neden Romanya takımlarından birinde oynayıp da bir şeyler yapıp ya da Avrupa'da gitmedi de Alanya Spor'da top oynuyor, anladın mı?
0: Doğru.
1: Yani Hacı'nın oğlundan bahsediyoruz. Yani torpili yok mu? Barcelona altyapısına giremiyor muydu? Yani bakın hani bizdeki torpil daha farklı işliyor, anladın mı? Ya bizim oğlana da bir bakalım mı diyeyim, hani ben Sarıyer kulübünün altyapısında işte Altın Ordu tamamen kulübü kapattı ya.
0: İkincilikte oynamayacağını.
1: İkincilikte oynamayacağını açıkladı. Biz sadece çocuklarımıza eğitim vereceğiz ve onların gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz diye açıklama yaptı. Altın Ordu ikincilikten ben çekiliyorum dedi ya. Düşün yani ekonomisizlikten, sponsor bulamamaktan, paranın olmayışından.
0: Zaten öyleydi. Altın Ordu başkanıyla konuştuğumuz zamanda Süper Lig'e çıkmak istemiyorduk diyordu adam.
1: Yani en son neleri görüyorsun işte, kim vardı? Cengiz Ünderler mi? Çağlarlar mı? Evet. Anladın mı? Oralardan gelme.
0: Berke var.
1: Berke var. Onun Atınç var bildiğim kadarıyla. Hmm. O da bir şekilde oradan çıkmıştı galiba. Yanlışım varsa düzeltirler zaten. Ama yani oyuncu yetiştiremiyor musun? Yetiştiriyorsun ya. Mahallende bile benim... Çocukluk arkadaşım mesela gözlüğü var diye futbolcu olamadı. Hani mahalle o zamanın Messi'siydi ya. Maradona gibi top oynuyordu yani. Barış diye bir arkadaşım.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Orada işte diyorum çok yetenekler var. Zaman zaman bu yetenekler yeterli değeri görmüyor. Kaybolup gidiyor. Bazıları da futbol şansı da olması lazım. Onlar da çabuk şey yapabiliyor. Ya mesela şimdi bak İsmail Yüksek. Fenerbahçe'ye geldiği zaman Gölcük'teydi ama Gölcük 3. ligden ya. Yeah. 3. ligden geldi.
1: Tabii.
0: Bir sene sonra Fenerbahçe'nin...
1: Kerem Aktürkoğlu İhsaniye'den çıktı. Gölcük'ün köyü.
0: Evet, iki tane takıma kiralandı. Bir tanesini oynamadı, diğerinde işte oynadı. Sonra yarım dönem oynadı, geldi Fenerbahçe. Jesus'la beraber takımın değişmez oldu. Bazen de şans yanında olması lazım.
1: Bu arada hani, Jesus da oynarken görmüyor. Ya, antrenman yaparken görüyor. Fizikine bakıyor önce değil mi? Fizik anlamında.
0: Tabii ondan sonra diyor ki sen üçgen çocuğu. Bu üçgenin dışına çıkmayacaksın diyor yani. Tek pas oynayacaksın
1: evet,
0: diyor.
1: İki kere de topa dokunmayacaksın.
0: İki kere topa dokunmayacaksın. Hani... Ama ondan sonra onun gelişimini sağlıyor. O yüzden hani yetenekliyse zaten çocuk her yerde oynar. Yani illaki Fenerbahçe'de oynayacak falan yaşanacak. Bunu da çok fazla büyütmeye de gerek yok.
1: Yaz boyunca kimse zeminlerden haber yapmaz. Her sene sezon başlayınca zeminler kötü, zeminler çok kötü derler. Bu stat zeminlerini gündeme almak gerekmiyor mu?
0: Fenerbahçe'nin stadın zemini...
1: Yankilerinin stat zeminleri güzeldi be.
0: Fenerbahçe'nin stat zemini güzel. Biliyorsun hibrit çim zaten. Hı. Ve her sezon sonu bu çimler, hibritler, şeyler çöküyor, tekrar ekiliyor. Ve genel kurulda da zaten bozulmasın diye çimler kenarlarda yaptılar, o çimlere bastırmadılar kimseyi. Fenerbahçe bu anlamda zeminler kötü ama tüm kulüplerimizin zeminlerinin bu şekilde olması lazım. Hatta federasyonun ceza vermesi gerekiyor mesela. Zemin kötüyse oynatmayacaksın abi o zaman ustatta. İyi bakım yapmıyorsa zemin kötü mü kardeşim, ustatta oynatmayacaksın. Diyeceksin ki deplasmanda oynayacaksın veya iyi zemin olan bir statta oynayacaksın. O zaman o kulüp de o zemine bakar. Veya diyeceksin ki federasyon kendi atayacak, diyecek ki kardeşim zemin bakımları ben sorumluyum. Kulüplerin gelirlerinden bunu kesiyorum diyeceksin. Ama o zemin sorununa çözüm bulmak gerekiyor. Ya biz yine göreceğiz, biz yine söyleyeceğiz. Tamam Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un zemineri güzel diyeceğiz. Ama Anadolu takımlarının zemine gittiğin zaman çok sıkıntılı zeminlerde futbol oynayacaksın.
1: Dünya Kupası'ndan elenen bazı ülkeler, Uruguay, özel uçuşlar iptal, herkes kendi imkanlarıyla geri döndü. Suudi Arabistan Federasyon Başkanı istifa etti, İskoçya Teknik Direktörü istifa etti, Çekya Teknik Direktörü istifa etti. Güney Kore halkı, teknik heyeti ve futbolcuları yerden yere vurdu. Hatta Güney Kore son basın toplantısını blurlayarak verdi. Flu bir şekilde izlerini göstermedi falan televizyonda. Türkiye ise bizim çocuklara villa ve 18 milyon euro para dağıttı ve bunların üstüne teknik direktör, futbolcular ve federasyon başkanı yağ gibi üste çıkıp Türk halkı ve medyayı sorumlu mu tuttu? Burada istifa gerekiyorsa Okan Buruk istifa yazarım bitiririm demiş bir Galatasaraylı olarak. Arkasına da onu demiş. Okan Buruk istifa demiş. Daha lig başlamadan ya. Doğan abi Fenerbahçe UEFA'dan ceza alıyor. Federasyondan niye almıyor sorusuna İrfan ne cevap verebildi? Dinleyemedim demiş.
0: Niye asıl federasyondan cezaya? İşte yani, limiti açtığı için diyorsun. He. Onu federasyondan, o zaman federasyonun azıcık limitle ilgisi yok ki, UEFA'nın limitiyle ilgili. Şey var, Arda Güler.

0: Yaptığı açıklamayı bile eleştirdiler televizyonda. Gördün mü sen onu? Ha? Yani Arda Güler'in yaptığı açıklamayı eleştirdi. Arda Güler çıktı ne dedi? Dedi ki
1: utanmamız lazım.
0: Utanmamız lazım dedi. Eleştirilerde sonuna kadar haklılar. Ben de dahil herkes kötü. Ben kötü de oynadı. Kötü oynadı. Ya çocuğun bu söylemini bile eleştirdiler ya. Hatta psikolojik tedavi, psikolojik destek alması gerektiğini söyleyen yorumcular oldu. Biz diyoruz ya nerede hata yapıyoruz? İşte bu tip hata. Yani adam kendini yani suçlu olduklarını futbolcu çıkıp diyor ki biz kötü oynadık. Tüm suç bizde diyor. Bunu söylediği için çocuğu yerden yere vuruyorlar mesela. Sonra diyoruz ki nerede hata? Ne yapacağız? Her gün pop pop diyecek miyiz mesela tüm oyunculara? Sen büyüksün falan mı diyecek mesela?
1: Programın ismini değiştirmişler. Zemin kötü diye yazmışlar sadece.
0: Zemin kötü?
1: Tamam ya orada kaldı işte efendim. Vurguyu yaptım ben arkasında.
0: Ondan sonra 3 nokta mı koymuşlar?
1: Kollayın futbolu der gibi işte. Öyle. Futbol güzel bir iş kolu. Keşke ben de yapsaydım. Çalıştığım yerlerde aile olmalıyız deyip 1,5 milyon hiç kazanmadım. Keşke herkes öyle olsa. Aile olmalıyız, aile olmalıyız. Ondan sonra bak Mert Hakan'a aile olmalıyız diyor. Seviliyor. 1 milyon, 3 milyon cepte. Kayıt aile olmalıyız diyor. 1 milyon cepte. Ben de sesleniyorum buradan patronuma. Aile olmalıyız.
0: Çok iyi ama değil mi? Ya, harika, harika yorum ya.
1: Müthiş. Arkadaşlar biz de aile olmalıyız tabii.
0: Tabii biz bir aileyiz mesela. Radyo Gol ailesi evet, olarak.
1: Evet, tabii. Aa para yattı. Daha da. Bir şey güzelmiş. Peki. İrfan yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. Artık son bir üzerinden geçtiğimizde Girassi transferi mi gerçekleşir? Greenwood hamlesi.
0: Girassi ile Watkins arasında iki isimden bir tanesini alacak Fenerbahçe forvette. Hatta bu forvet transferini şimdi şey diyorlar ya Vedat sakatlandı işte forvet alacak Fener kanat almayacak gibi yorumlar yapılıyor. Öyle bir durum diyor. Kanat transferi forvet transferinden bağımsız zaten yapılması planlanan bir oyun şeydi transferdi. Sağ kanadına Fenerbahçe transfer yapacak bir de forvet transferi yapacak. Bugün de şeyin son günü, kampın son günü.
1: Topuk Yaylası'ndan ayrılıyor. Aynen. Nereye gidiyor?
0: Topuk Yaylası 3-4 Temmuz'da izin yapacak. 5 Temmuz'da Avusturya gidecek. Avusturya'da 3 tane hazırlık maçı oynayacak. Tabii burada artık Avusturya'ya giderken de bazı oyuncular elenecek. Ya yani bu oyuncular arasında 10 tane futbolcu var. 10 futbolcunun ben hani yollara ayrılır yani. Çünkü 30 oyuncuyu da hepsini Avusturya'ya götürecek halleri yok.
1: Oradan da bilgini aldım. Ben sana şöyle söyleyeceğim. Çok kıymetlidir benim için. Ne kadar burada atışsak da mesajlarda Ramazan diye bir kardeşim var Beşiktaşlı. O da diyor ki Fenerbahçe'nin kiralıktan dönen oyuncularını Beşiktaş alsa şampiyon olur. Sayayım mı abi diye geçiyor.
0: Doğru.
1: Kalecilere bak Livakovic, İrfancan Eğribayat.
0: Şey hocam onu ekle söyleyeyim. Livakovic'i Beşiktaş bir ara ilgileniyordu. Fenerbahçe'ye şartlarını sordu ama Dinamo
1: defansta Mimović, Fayet, Bekao, Carlos oynamaz mı? Ne eksiği var Jalo'dan, Udakay'dan vallahi falan gibi yorumluyor.
0: Diego Carlos oynar.
1: Ama ben ama kanat önce forvetlerden istemiyorum. Cengiz Ünder ve Emre Mor'u hemen es geçiyorum. Oradan hemen orayı görmezden gelip.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Ama Diego Carlos'a önce ulaşmak lazım. Oynar da.
1: Bartu oynar mı? Ya da Amrabat'ı galiba bildiğim kadarıyla İtalyano istiyor sizden.
0: Hem Livakovic'i istiyor hem Amrabat'ı.
1: Yani Sofyan Amrabat'ı benim bildiğim Vincenzo İtalyano. Amrabat'la ilgileniyor diye duydum.
0: Evet doğru. Doğru duymuşsun. Hatta bunun içerisinde Livakovic de gelmişti. Ben de onu söyleyeyim.
1: Ama Livakovic Türkiye'ye gelmek istiyor.
0: Türkiye Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor.
1: Zagreb'de oynamak
0: abi
1: istiyor.
0: Abi adam Zagreb'de...
1: Ya aslında Livakovic bir de Trabzon'a gitmek istemiyor. Neredeyse oraya dönmüş
0: galiba. Onlar, ama Amrabat'ı kardeşim öyle bedava almak yok. Cengiz'e 2.750
1: onu hallederiz. Ben konuşurum Mahmut Uslu'yla falan. Oraya dönecek
0: değil mi? 2.250 verelim.
1: Tamam ben Mahmut abiyle konuşurum.
0: Abi Amrabat da Real Betis'te devam etmek istiyor Doğan.
1: Yani öyle mi? Söyleyeyim.
0: Tabii o da bonus ses bedeli ile Fenerbahçe satmak istiyor. Ha, kimler ayrılır ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 41 oyuncusu var ya. Livakovic, İrfan Can Eribayat, Diego Carlos, Mimović, Ömer Fayet, Bekao, Yiğit Fidan, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Sofyan Amrabat, Anthony Musaba. Kaç saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane.
1: Saydın mı Emre Demir'i?
0: Emre Demir'i saydım. 11 tane. 11 oyuncu.
1: Emir Ortakay'ı?
0: Emir Ortakay bizim oyuncu değil, sattılar geçen sezon.
1: Sattı mı?
0: Defansını sattı.
1: Öyle mi? Ha, gitti Emir de kaldı zannet.
0: Yok yok, bonservise gitti.
1: Yiğit Fidan duruyor.
0: Yiğit Fidan, onu da gönderecekler kiralık olarak. Hı-hı. Yiğit Efe Demir'in de gitme ihtimali var. Yani oyuncu gitmek istiyor zaten. Geçen sezon çocuk o kadar üzerinde baskı oluşuyor ki Doğan. Mesela şeye çıkarken, sahaya çıkarken kusuyormuş bir, birkaç defa kusmuş yani heyecan. Evet. Ve oyuncu oynamak istemediğini...
1: Salih Uçan'da vardı o problem, baba, hatırlıyor
0: musun? Tedesco'ya diyormuş ki oynamak istemiyorum hocam diyormuş yani. Ben oynatma yani. Düşün, oyuncu oynamak ister. Çocuk üzerindeki o kadar baskı var ki oynamak istemediğini söylüyormuş yani.
1: O oyuncuyu deplasmanda oynayacaktın işte.
0: Tabii. Yiğit Efe Demir'i o yüzden bu sezon kiralık olarak başka bir takıma gönderebilirler. Daha fazla tecrübe kazanması adına. Orada Yiğit Efe Demir'i de koyabiliriz.
1: Şöyle söyleyeyim, iki tane hemen haberi vereyim. Programda mesela senin de düşünceni merak ediyorum. Daha önce ilgilenildi mi? Sizde listede var mıydı? Beşiktaş'ın yeni transferiyle alakalı 10 milyonluk bir sol bek geldi.
0: Kuattara. Fenerbahçe bir ara ilgilendi. İsmi geçti Fenerbahçe'li oyuncunun.
1: İstanbul'a geldi.
0: Genç oyuncu.
1: Dün akşam saatlerinde.
0: 20 yaşında mı? 21 yaşında mı? 20 yaşında. 23 yaş altı kuralında da uyuyor.
1: Anlaşmaların imzalandığı söyleniyor. Bitti olay buraya kadar falan. Kartallar, işaretler, ondan sonra pençeler falan, fotoğraflar verildi ve İstanbul'a getirdi 21 yaşındaki oyuncuyu. Burada büyük bir ihtimalle biraz Önder Özen'in de çok fazla emeği var bu transferde. Çok istediği oyunculardan bir tanesi olabilir. Nasıl yorumluyorsun?
0: Kuattara genç bir oyuncu. Ve hani 23 yaş altı bu kurala da uyduğu için bence Beşiktaş için de iyi bir transfer olarak değerlendirebiliriz. Ama Beşiktaş'ın öncelikle bir forvet transferi yapması gerekiyor. Orada da Vlahovic ismi gündemde. Vlahovic için bayağı bir yoğun temas kuruyorlar. Benim bir aldığım bilgiler Vlahovic Fenerbahçe'ye de öneriliyor. Hı hı. Ama Fenerbahçe devreye girer mi onu bilmiyorum bak. Önerilmiş yani Fenerbahçe'ye.
1: Beşiktaş'ın daha çok ilgilendiği bir oyuncu.
0: Babası biliyorsun menajerliğini yapıyor Vlahovic'in. Babası
1: biliyorsun Beşiktaş Aslani ile Elbilal Ture ile Vazquez ile kaleci daha bir kere oynadı biliyorsun. Jota Silva'yı da yolladı. Kiralık olan bütün isimlerle yolları ayırdı. Cengiz Ünder de bunlardan biriydi.
0: Alsaydınız keşke.
1: Yani olmadı işte, ne yapalım.
0: Be. 6 milyon euro bonservis ödene ödeyip insan alır.
1: Ama siz de parlayabileceğini düşünüyorum.
0: Umarım. Cengiz, ben şöyle söyleyeyim, Cengiz artık bir şeyin farkında varması lazım. Kariyeri Fenerbahçe'ye geldikten sonra hiç şey yapmadan iğme tamamen dibe doğru gidiyor. Cengiz için son şans.
1: Hani kendini rahat edebileceği bir takıma gitse, Kocaeli gibi bilmem ne gibi falan, yakma oraları da diye söylerler de. Hani orada biraz daha iyi oynar mı? Mesela Muçi gibi biraz kendini bulur mu?
0: Başakşehir'e diye. Başakşehir.
1: Başakşehir kendini bulabileceği bir camia değil. Yani tamam, baskı yok, taraftar baskısı bilmem nesi falan o kadar olmayabilir diyebilirsin de. Mesela yeni gelmiş bir Çorum kullanabilir mi diyeceğim. Abi Çorum'da bile şöyle derler. Abi Cengiz'i yok
0: abi, o yüzden derler. Cengiz'in kendi öz eleştirisini yapıp artık bu son şans yani, kampta değerlendirdi, bilmiyorum topu geldiyse tesislerinde
1: Erzurumspor falan
0: şöyle söyleyeyim mesela. Şöyle söyleyeyim, fizik olarak fit gelmiş ama nasıl performans sergiledi onu bilmiyoruz.
1: İlk paylaşımları takımdan aynı düz koşu yaparken kendi yaptı biliyorsun. Evet. Sezona hazırlanıyorum evet, diye evet, Cengiz yaptı.
0: Yani. Cengiz özel hayatı da artık daha düzene girecekti çünkü evlendi. Hı hı. Yani burada da artık bir sıçrama yapması lazım Cengiz'in. Yani tekrar bize eski Cengiz'den en azından görüntüler vermesi gerekiyor.
1: Fransız sol bek Beşiktaş'ta hayırlı olsun. İzlemek lazım. Oyuncu ne kadar iyi oyuncu. Takımlarında bunları yapmış. İstatistiği böyle, gol katkısıydı, engelleyişiydi, kanattaki performansıydı falan deyince.
0: Beşiktaş'ta bir de şans var ha, şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın dünya şampiyonasında yer alan futbolcuların tüm takımları elendi. Midland maçına en azından 11'de oynayacaklar onları.
1: Olabilir büyük ihtimalle, evet o da var. Bir de aynı zamanda şey de var. Almanya'da elenince kaleci de gelme durumu söz konusu
0: ya
1: da var.
0: O açıdan Beşiktaş.
1: Bu arada kaleci deyince Ersin'i sildi Beşiktaş. O bilgiyi verelim.
0: Evet, Ersin
1: yurt dışına... Ersin gelmek istemiyor Beşiktaş'ta.
0: Bu City'ye gidecek herhalde değil mi Ersin?
1: Yani herkes de Hood City'ye gidiyor ya, Türkiye'de.
0: Ama Ersin bence o kadar kötü bir kaleci değil. İşte yani oyuncu bence birçok maçta da çok iyi performans.
1: Kim var biliyor musun? Tayyip Talha vardı bizde, hatırlıyorsun.
0: Evet, o da alınmamış kadroya.
1: Emrecan Uzunhan, Gökhan Sazda, El Musrati, Onana, Elan Ricardo yaşına rağmen 22 yaş şeyden dolayı.
0: Ricardo diye bir futbolcunuz mu vardı siz?
1: Yani o bir kere şortlarıyla mortlarıyla çıkmıştı da TikTokçu bir tane futbolcu var diye hiç oynamadan gitti ya.

0: Buna iyi bonservis vermişti.
1: João Mario ve Can Keleş sözleşmeleri sona eren kaleci Ersin Destanoğlu'nun da kampa götürülmediğini söyleyeyim.
0: En azından sözleşmeleri sona ermiş, sizde devam etmiyormuş yani, o önemli.
1: Salih Uçan'la yollar ayrıldı. Aslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Ture ve Vazquez transferi de bitti. Bu arada şöyle sevindirici bir şey duydum.
0: Ama sizin mesela şey de var değil mi? Bankalar Birliği devam ediyor.
1: Evet, bizde borç var.
0: Yani Beşiktaş bence en çok zorlayacak konulardan
1: Serdar bir tanesi. Serdar Topraktepe, altyapı sorumlusu Beşiktaş'ta biliyorsun. Kaç oyuncu yollamış biliyor musun?
0: Kaç?
1: Kampa.
0: Bir mi?
1: Dinlediği 10. Hem de bölgeleri farklı olarak. Bak, defansta bir alternatif olarak Italiano'ya demiş ki bak bu çocuklara iyi bir bak demiş. Onlar Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Kartal Cengizler, Azem Yortaç, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Ahmet Okutan ve Azat Demir kamp kadrosuna dahil edilen genç oyuncular Serdar Topraktepe tarafından yollanmış. Var mı, çıkar? Ben tabii
0: umarım bir iki tane çıkar.
1: Oktay'ın çıktığı dönemi hatırlıyorum mesela. Yani umarım, altyapıdan geldiğinde
0: bir iki tane.
1: Bir hazırlık maçıyla taraftarın bir anda hayran kaldığı ve formayı alan oyuncu gibi.
0: Umarım bir iki tane çıkar yani, niye çıkmasın?
1: Yani.
0: Mesela Fenerbahçe'de de var. Alaaddin Ekici var. Ben oyuncu çocuktan mesela harbiden beklentilerim yüksek. Yani, ve umarım şans verilir. Daha fazla şans verilir ve çocuk oynar. Vermek lazım aslında. Şans vermek lazım. Kulüplerimizin kurtuluşu bu. Kabul etsin de etmesin. Daha altyapıya önem vereceksin. Altyapıdan oyuncular çıkaracaksın. Oyunculara şans vereceksin.
1: Yani bunu mesela şu an Galatasaray taraftarına söylediğinde abi altyapıdan çocuk falan demiyor. Yıldız üstüne yıldız, bak, majör transfer bekliyor.
0: Galatasaray'da da sıkıntı var. Tüm kulüplerimizde sıkıntı var. Bu bütçelerle, bu ödenen maaşlarla, bu yayın geliriyle bu kulüpleri döndüremezsin. Ondan sonra borçlar ortaya çıkar, vergi cezaları ortaya çıkar. Vergi cezaları, dört büyük kulübün arada vergi cezası 30 milyar TL'den falan bahsediliyor. Bu kulüplerimiz yine gidecek devlet büyüklerinden, vergilerimizi indirin, cezalarımızı affedin diyecekler. Ondan sonra da yine harcamaya devam edecekler. Bak Galatasaray'da da herhalde ödeme sorunu varmış. 2 ay geriden dönüyor. Şampiyonluk primleri verilmemiş halen. Yani kulüplerimizde hiçbiri şey değil, dört dörtlük değil. Sıkıntılar var. Abi senin bak, senin şampiyonluk gelirin toplam Doğan 8 milyon euro ya. Şampiyon olduğun zaman ligde 8 milyon euro para alıyorsun. Hani bu şey olarak değil, toplamda. Hı hı. Bir futbolcuya 11 milyon euro veriyorsun. Sen bir futbolcunun şampiyon olduğu zaman bir futbolcunun parasını karşılamıyor şampiyonluk gelir. Ondan sonra kulüplerimiz boştur. Yani bu şeyler ekonomi döndürülemez. Onu söyleyeyim yani. Yani de sonunda bir yerde patlayacak. Zaten yavaş yavaş patlıyor artık.
1: Bak en azından... Ya öyle bir diyorsun ki Ersin sana gelmek istemiyorum. Birebir sana söyledi. Gerek oyuncuları gerek yönetimi böyle yaparak taraftarın önünü atmayı bırak bence diye yazmış da.
0: Atma sen de, taraftarın önüne niye atıyorsun?
1: Ben bu olaylar olmadan diye bir şey söylemiyorum. Ben Serdar Adalı'ya söz verdim deyip konuşmuyorum diyen Murat Özen değil mi? Ben Beşiktaş'a sildi derken kampa götürmemiş zaten.
0: Evet.
1: Anladın mı? Hani Ersin'i sildi. Buradan onu anlıyorum ben.
0: Tabii canım, kampa
1: götürmemiş. Ama ben hani Ersin'le bir görüşme var. Ersin'den gelecek cevaba göre bekliyor ama bana göre de böyle olmasın. Ersin'i de silmesi lazım diye bir şey söylemedim ki ben. Beşiktaş Ersin'i sildi.
0: Evet.
1: Diye söyleyebilirim. Kampa götürmedi çünkü. Cengiz Ünder'i verin Sergen Yalçın'a. Bir ayda bak nasıl yorumcu yapıyor demiş. İlahi ya.
0: Ama şey yapmış ya, Cengiz'i bana
1: mikrofonu.
0: Cengiz'i bana verin, ben Cengiz'den yararlanırım demişti. Yararlanamadı.
1: Yani Candaş Tolga'nın yerine bence Cengiz oynar.
0: Ama Sergen Hoca'nın Sergen yerine. Ama Sergen Hoca şey yapmıştı biliyorsun. Yoruma açınca bayağı hızlı başladı yine.
1: Yaptı yaptı.
0: Hızlı başladı yine.
1: Bu nasıl patlar biliyor musun bu video hocam falan diye bir tane takımla ilgili söyledi gene böyle bir şey değil mi? Milli takımlarla ilgili. Haaland'la ilgili konuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan.
0: Adam... Haaland da atıyor ya. Haaland'ın bir videosu var ya yemek yerken, bu gerçek video
1: değil, tabii ki o başka birinin yemek yerken öyle ağzını tamamen doldurup aynada kendini görüp korkması bir Çinlinin yani uzak doğulu daha doğrusu da o.
0: Onu yapay zeka
1: ile Haaland'a çevirmişler.
0: Ama bir tane şey var, yürüyüşünü falan taklit etmiş bir tane kadın var sosyal medyada, birebir yürüyüşünü falan.
1: Aynı
0: çok aydı ya, bayağı yap.

0: işte. Ama bu şimdi adam atmaya devam ediyor sürekli. Kaç son 13 resmi maçında milli takımda gol atmış sürekli.
1: Bu arada en güzel gol şu an Şomurodov vurmuş.
0: Evet, aşırtma.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu 3. maçında Özbekistan formasıyla Demokratik Kongo'ya, senin takımı attı.
0: Attı, evet, tamam, ben takımı attı.
2: Kongolu 20.

0: Bulabildim.
1: Büyük adayla aynı. Orada da ne yangın çıkmış dün gece ya, büyük adada.
0: Şey sahilde restoran yanmış. Restoran yanmış. Orman Allah'tan çok fazla ormana sıçramamış. Evet, yani. Evet. Sıçramış bir kenara ama orayı hemen söndürmüşler.
1: Belki Ersen, burada... Ersin Beşiktaş silmiş olabilir mi abi demiş.
0: Mesela bu çok dikkat etmek lazım. Çok şey ya, çok sıcak havalar. O yüzden ormanlık alanlarda veya çevresinde araç sürerken en azından izmaritleri falan atmamak gerekiyor. Çok dikkat etmek lazım.
1: Evet, mesele eğer altyapıya geldiyse program bitmiş demektir.
0: Tamam, transfer.
1: Türk futbolunda biri altyapıdan bahsediyorsa bilin ki o program sıkılmıştır, bitse de gitse de dönmüştür.
0: Artık şey yok, transfer yok. Ne yapalım? Hayır, aynı isimler üzerinden gidiyoruz
1: bakın,
0: yani.
1: Bakın arkadaşlar, ben de söyleyeyim size. Bir programcı altyapıdan gerçekten bahsediyorsa, abi bak Beşiktaş'ın altyapısından 4 tane oyuncuyu kadroya vermişler. İşte Galatasaray'da 2 tane oyuncu deniyormuş, Fenerbahçe'de şu varmış falan. Bir, Ajax'ın altyapısı sistemiyle konuşmaya oraya girildiyse, bir de Kocaeli geldi, işte Sakarya, Eskişehir gibi takımların da gelmesi lazım. Konusu da açıldığında kapatın orayı, kaçın. Ben size ne söyleyeyim? Orayı kapatın, kaçın.
0: Ama Kocaeli geldi.
1: Tamam, Kocaeli geldi ya. Şimdi oradan devam. Bak gördün mü, Kocaeli'nin gelişini boşuna demiyorduk. Sakarya gibi, Eskişehir gibi, Eskişehir'de Bursa gibi. Yani, Bursa'da. Onlar da gelmeli.
0: Bursa da geliyor.
1: Tabii. Öyle işte.
0: Bursa da yavaş yavaş geliyor.
1: Teşekkür ediyorum İrfan. Görüşmek üzere. Var mı dijitalde?
0: Var bekliyorum. Bekliyorsun. Bir şey var, bir de yayın var.
1: Bir de yayın var, peki. O zaman yarın kısmetse konuşmamak üzere Murat Üzen'e bağlanacağız. O da kızıyor çünkü, diyor ki abi başkan diyor konuşmayın diyor.
0: Öyle mi diyor?
1: Olabilir derim ben diyor abi, ama söyleyemem abi diyor. Önder Özen'e söz verdim diyor, konuşamayacağım diyor. Hep öyle.
0: Onu Twitter'dan yazıyor. Ondan sonra Murat Üzen Twitter'dan yazıyor. Konuşamayacağım diyor, evet. Ama Twitter'dan yazıyor.
1: Konuşmadım ki başkanım, yazdım sadece diyor o da. O da çakal.
0: Neyse, Giresun'a gidiyorum bu arada. Allah izin verirse.
1: Haftaya telefon bağlantısı yapacağız.
0: Telefon bağlantısını Giresun'da yayladan
1: fındık
0: falan.
1: Fındık gibi yayın bekliyorum senden.
0: Yok, fındığa gitmiyorum işte. Fındık Ağustos ayında ya, oradan kaçıyorum fındığa gitmemek için falan. Temmuz ayında gidiyorum.
1: Sizin ev deniz kenarına yakın mıydı?
0: Evet, yakın. Yürüyerek 5 dakikada gidiyorum ben.
1: Bak.
0: Tabii canım.
1: Güzel.
0: Şehir merkezinde
1: tam
0: oturuyorum.
1: Tam dönemi.
0: Bulancak'ta.
1: Bulancak.
0: Tabii şehir.
1: Denize en yakın yer.
0: Tabii abi, 5 dakikada
1: gidiyor. Google Fisko, Earth'ten bulur muydu?
0: Fisko Birliği'nin arka tarafı.
1: Bak, mahalleyi de verdi oradan, devam etti güzel.
0: Fisko Birliği'nin arka tarafı, gideceğiz. Şey yapacağız. Önce bir yaylaya gitmem lazım. Uzun yıllardır gitmedim ya. Bektaş Yaylası'na bir gideyim.
1: Son transfer özeti geçin de öyle kapatın demiş. Olmaz. Her istediğini yaptım da bittim ben.
0: Şeyden bağlanacağım ya, yayladan bağlanacağım bu sefer.
1: Yayladan bağlanacak. Son...
0: Takım Avusturya'ya gidecek. Ben de şey,
1: Fenerbahçe'ye ne geliyor dedin? Girassi ile kim?
0: Girassi ya da Watkins.
1: Watkins geliyor.
0: Greenwood için Fenerbahçe yoğun çalışma yapıyor ama burada Atletico Madrid de devreye girdi. Şimdi Roma ile yarışıyordu. Şimdi Atletico Madrid de devreye girdi. Greenwood da bu konuda pazarlıklar devam ediyor. O olmazsa Brahim Diaz ve Adeyemi'yi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Stoper için Malangsar'la görüşmeler devam ediyordu. Ancak Malangsar'ın isteği, yani yıllık ücret 8 milyon euro civarında bir isteği var, imza parası hariç. Ya yönetimin burada düşüncesi de toplam işte 8 milyon euro oyuncuya versek 3 yıllık sözleşme 24 işte şeyle beraber imza parası 30 milyon euro. Yani bu rakamı vermeyi pek düşünmüyorlar. O yüzden de Osterwold'da zaten hocanın kalmasını istediği bir isim. Osterwold'un kaldığı bir senaryoda ise bir stoper transferi yapılmaz diye düşünüyorum. Yabancı en azından. Diğer taraftan yerli stoper içinde Adi Demirbay ile Ümit Aktay isimleri halen gündemde Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan sol bekle ve sağ beklerde şu anda bir yeni transfer düşünülmüyor. Orta saha rotasyonu zaten tamam. Sol kanat, orada Kerem var, orada Oğuz Aydın'ı da değerlendirebilir ki hoca İsmail Kartal Oğuz Aydın'ın Oğuz Aydın'ı görmek istiyor ve Oğuz Aydın'dan daha fazla yararlanacaktır hoca. Çünkü Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye geldi ama gerek Mourinho döneminde gerekse Tedesco döneminde yeterli şans verilmedi oyuncuya. Son milli takımın son Amerika ile oynadığı maçta da iyi performans ortaya koydu Oğuz Aydın. Dolayısıyla ben Oğuz Aydın'ın daha fazla forma şansı bulacağını ve yeni sezonda da adeta yeni bir transfer gibi olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da forvet transferi zaten söyledik. Burada Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı Vedat Muriç'in sezon başı kampında sakatlık yaşaması ve sezon başı kampını kaçırması olacak. Çünkü bir oyuncu için sezon başı kampı çok önemlidir. Onun tekrar Vedat Muriç'in ise toparlanması, sakatlıktan sonra çıkıp oynayacak düzeye gelmesi biraz daha zaman alacak.

0: Diğer taraftan da Tarışkan'ın bu kez yeni sezon kampına katılması bence önemli bir avantaj. Geçen sezon, önceki sezon devre arasında kadroya dahil edilmişti Tarışkan. O Arabistan'dan geldiği için bir alışma süreci geçirmişti. Sonraki geçen sezon kampında da, geçen sene de Portekiz kampı öncesi sakatlık yaşamıştı yine ilk etap kamp çalışmasında ve Portekiz'e gitmemişti. Sezon bu Portekiz kampını kaçırmıştı. Şimdi ise topuk yaylasında bir ağrı oldu ama ciddi son MR bulgularında bulguya rastlanmadı. Sadece ağrı olduğu ayağında bir güçlendirme çalışması yapacak. Avusturya kampına takımda dahil olacak. Talisca'nın da bir sezon başı kampını eğer sakatlısız geçirirse bu kez Talisca'nın da hani daha güçlü, fiziksel anlamda daha güçlü bir Talisca daha etkili bir performans ortaya koyacaktır. Gerek 10 numara pozisyonunda gerekse de forvette alternatif olarak değerlendirecek. Gornik maçında da ben forvet olarak Talisca'yı bekliyorum. Ha, yeni forvet mutlaka transfer edilmeye çalışılacak ama şimdi gelecek oyuncunun takıma uyum sağlaması, işte eğer tatildeyse gelip burada fiziksel olarak kendini takım seviyesine çekmesi zaman alacağı için ilk maçta şeyin yokluğunda, Vedat'ın yokluğunda Talisca forvet oynayacaktır diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Yarın saat 10'da buluşmak ümidiyle.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
3: Reklam. Bankam, Tombank, kartım hadi. Reklam bitti. Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol.
4: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında

0: adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33

0: yaşındaki deneyimli stoper Rafael Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Almanya zamanında resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: İzledim, dakika 53'te falan bir uyuyakalmışım. Bir uyandım, Belçikalılar seviniyor. Bir saat 15 dakikalık bir uykuya tutulmuşum.
3: Belçika güzel yer ya, Belçikalılar seniz. Güzel.
2: Sen izledin değil mi? Siz izlediniz mi? Ben çünkü özetini. Nasıl döndüler göremedim.
3: Özetine baktım.
4: Ben özeti izledim.
3: Ben de özeti
4: izledim. Ben İngiltere maçını izledim sadece.
2: Ben de aynı.
3: Ama Fenerbahçe dışında 90 dakika maç izlemek zulüm.
2: Öyle mi oldu? Ben hak veriyorum sana. Galatasaray dışında ben de zorluyorum.
3: Galatasaray'ı da izliyorum. Yani. Allah var yani böyle maçlar ama başka maçları 90 diye. Dakika tabii puan kaybetsin diye bekliyorum.
2: Genelde de olmuyor o iş.
5: Geçen sene ne kadar çok yapıyorum. Direkt söylüyorum. Puan kaybetmesi için izliyorum.
2: Yani Fenerbahçe
5: Totem yapıyorum. Galatasaray 2-0 olunca 25 dakika hemen direkt kapatıyorum.
4: İşlemiyor ama değil mi?
5: Yok ondan sonra abi tamam diyorum 2-0 oldu. Kapat.
2: Geçen sene seni bu anlamda en çok mutlu ettiğimiz sene olabilir bu arada. Çünkü çok çok fazla puan bıraktık yani cidden.
3: Abi sen oluyor. Puan bırakıyordun biz alamıyorduk abi ne olacak ki?
2: Tabii.
3: Daha çok
4: sen kaybetsen ne olur?
3: Sen kaybetsen ne olur?
2: Doğru o Karagümrük Antalya falan maçları neydi o silsile ya? Hiç aklımdan çıkmayacak yani o işte.
3: Antalya.
2: Galatasaray'a Fenerbahçe'ye döneceğiz zaten.
3: Hakikaten ya. İki tane düşen takımdan yine 4-5 puan verdik ya. Nasıl bir takımız biz ya?
2: Ve bu hep oluyor mesela.
3: Hep her sene değişmez. Gençler Birliği düşer 3 puan gelir Kadıköy'de alır falan. Çok acayip bir takımız.
4: Giresun Kayseri var, düşmek üzereyken. İstanbul Spor var, Kayseri var.
2: Talha diye bir çocuk çıkıyor mesela ortaya.
3: Fenerbahçe'ye bir futbolcu geliyor. Adam geçen sezon 27 maça mı çıkmış? 28 şey Vedat Muriç kaç maça çıkmıştı ya? Tamamında
2: Vedat
3: oynamıştı.
2: Vedat Muriç mi?
3: Vedat Muriç geçen
4: sezon. Şey Mallorca'da diyor.
3: Tabii adam tamamında neredeyse oynadı maçların. Bir maç kırmızı kart cezası. Tamamında oynadı. Adam Fenerbahçe'ye geldi bir ay yok. Abi Fenerbahçe olayı var.
2: Yani. O bir ay mı abi? Evet, yani bir o ay. Bir ayın daha uzun sürebileceğini
3: yok, daha yok. Daha uzun değil de 3'te 4 hafta arası. Ama anca abi yani bir aydan önce dönmez.
2: Yani şey deniyor. O bir ay sakatlığın geçme süresi maça çıkması bir buçuk ayı bulabilir. Tarzı bir şeyler duyuyorum.
3: Tabii çıkabilir abi.
4: Onun bir buçuk ay ne yapar? Ağustos ortası yani.
3: Yani lige.
4: Yeni sezon.
3: Yani lige yani. Hoş geldin. Avusturya kampını da kaçırıyor.
2: Mesela.
3: Topuğu işte. Da kaçırdı gibi.
4: Peki bir şey söyleyeceğim şimdi. Oraları takip etmediğimiz için yani Şampiyonlar Ligi playoff takvimini bilmediğim için. Şimdi Górnik Zabrze'ye geçti Fenerbahçe. Bir sonraki turda Vedat yok mu?
3: Olur.
2: Hayırlısı.
3: Ne oluyor?
2: Yani 21 Temmuz, yani 28 Temmuz.
3: 22 Temmuz'daki maç olur. Ondan sonra kaçırmaz.
2: Bence Górnik Zabrze iki maçında da oynayamaz gibi geldi bana ama ilk...
4: Ya oynamasa da zaten Fenerbahçe, Muriçsiz de geçer yani Górnik Zabrze'yi artık. O kadar da değil diye düşünüyorum. Yani.
2: Onu da bilemeyiz. Şimdi Górnik Zabrze nasıl bir takım hiç bilmediğimiz için. Yani çok da aşırı şaşırtıcı. Bilmiyorum abi daha Fenerbahçe'nin hani oturması gereken bölümleri var. Mesela Aziz Bey... seçim döneminde dememiş miydi? Ben 15 gün seçileyim 15 gün içinde iki santrforum hazır dememiş miydi? Değil. Ben böyle bir şey böyle bir demeç hatırlıyorum.
3: Doğru dedi.
2: Vedat geldi 15 gün geçti. Hatta Vedat geldiği gibi de gitti. Górnik maçında yok. Nerede santrfor mesela?
3: Bence yetiştirecekler. Şu an bayağı masadalar.
2: Giresi mi mevzu?
3: Evet orada bayağı
2: şimdiden
3: masadalar.
2: Girmeyelim.
4: Ama şimdi Fenerle başladı. Dur bir dakika biraz. Dünya Kupası'nı konuşmak istemiyor. Sen de o eksenden direkt uzaklaştırıyor
3: dünya
4: sürekli.
3: Dünya Kupası'nı
4: bak.
3: Değiştireceğim diye alttan giriyorum, üstten çıkıyorum bir şekilde.
4: Adam Fener'e bağladı o zaman ya.
3: Abi Dünya Kupası'ndan ya.
2: Hakikaten biz nereden geldik ki o işe? Mesela onu da anlamadım. Turnuva ağacına bir bakalım şimdi. Almanya, Paraguay, Fransa. Fransa fazla tatavasız.
4: Aynen.
2: 4-0 falan geçer
4: sıkıntısız
2: orayı.
4: Abi Fransa muhteşem bir takım yalnız.
2: Gerçekten öyle ya.
4: Ben İspanya falan diyordum abi turnuva başlamadan önce ama
3: bence
4: yok
3: Fransa
4: abi.
3: Bence Fransa kupayı alacak abi.
4: Bence Fransa çok dinamik, çok atletik, Mbappe çok konsantre.
2: Olise de çok iyi.
4: Olise çok iyi, Barcola çok iyi çok abi.
2: Şey Dembele demedik daha mesela.
3: Dembele aynen. Abi. Dembele.
2: Ballon d'Or sahibini daha söyleyemedik
3: abi ya. Dembele ya.
2: Dembele abi.
3: Ne oynuyor be abi, ne vuruyor ya.
2: Normal değil o takım cidden.
4: Kanada
2: yani mesela... Chouameni Rabiot oynuyor orta sahada. Hı. Diğer dördüne göre profilsiz kalabilir ama Chouameni Rabiot da çok iyi bir ikili. Yani Rabiot mesela Galatasaray'a bir ara çok ismi geçiyordu. Dua ediyordum Rabiot gelsin diye. Çok iyi oyuncudur bunların hepsi yani. Koundé diyorsun, Barcelona'nın sağ beki falan. Muazzam bir takım.
3: Muhtemelen Doğan da şöyle Avrupa futboluna hakim oluşu var ya, beni iyi öldürüyor bitiriyor ya, çok iyi ya.
4: İşte o yüzden renk katıyor yani.
3: Renk katıyor.
4: Şu an güç katıyor. Yani
3: işte böyle lazım abi, işte Voltron oluşturur, böyle Voltron oluşturuluyor işte. Herkes bir alanda iyi ve burada bir Voltron oluşuyor. Bak doğru, ne güzel anlatıyor abi bize patır patır.
2: Ya işte bu Anıl sizin programlara benim moderatör yazmamış. Bu Anıl'ın.
3: Abi sıkıntısı. O zaman Anıl'ı kovun abi.
2: Bunu nasıl geldik buraya?
4: Oğlum çocuk yeni evlenecek. Dur bir dakika ya.
3: Ona direkt bir kırmızı kart gösterelim abi. Kovun abi. Niye seni yazmıyor?
2: Babam beni kovar, Anıl'ı kovmaz, öyle diyeyim sana. Yok, öyle bir şaka yapıyoruz. Öyle bir sağlam adam
3: yani. Kardeşimiz ya.
2: Tabii. O şaka olduğunu anlar zaten.
4: O zaten son dakika golü de attı bana gelmeden.
2: Ne diye?
4: Kulaklarını çınlatalım.
2: Ha, bir şeyler iptal falan, o iş diyorsun. Evet.
3: Abi sen de WhatsApp'ına bak abi, çocuk dün yazdı.
4: Doğru şeyler iptal dedi, sonra bir şeyler eklendi, program ekledi falan filan.
2: Abi Anıl'ın bu ara...
4: Hafta sonumu kapattı benim ya.
2: Şimdi Mustafa abi yok ya, Amerika'da ya, babam da ortalarda yok falan. Anıl şu an hani böyle herkes o Anıl'ı arıyor, Anıl'dan bir şey istiyor. Anıl bu böyle miydi diyor falan. Anıl'ın biraz kafa yandı bu ara.
3: Tabii şimdi bir de nişanlısı onun beynini yiyor.
2: Aynen öyle.
3: Abi şöyle olacak işte, tabii benim duam alındı mı, ayakkabı şöyle
4: ya
3: oldu
4: geçen
3: mu.
4: Geçen bir ton şimdi damatlığı falan... almış, paçayı yaptırmadan getirmiş, bir daha paçayı mı yaptırmaya gitti? Bir şeyler paçayı yaptı, aynen öyle.
3: Eyvah.
2: Ev taşıyor falan, bir sürü işi var ama o yüzden Anıl'ı bu ara mazur evet görmek lazım, can dostumu.
4: Yalnız bir şey söyleyeceğim, şu Belçika maçı biraz daha konuşmaya değer hani. Biraz
2: İzlemediğim için çok kaçıyorum,
4: gideceğiz ya, 10-15 dakika. Abi 86'ya kadar 2-0, 86'dan sonra...
3: Evet.
4: Abi...
3: 2 tane gol.
4: 90'da galiba.
3: Uzatmada.
4: 2-2, 126-5, penaltı 3-2. Çok ya abi yani. 85 dakika turu geçtiğine kesin gözle bakan, tabii Senegallerin tabii yaşadığı şoka bakar mısın ya?
2: 86-89'da atmışlar. Lukaku 86, Tielemans 89'da atmış.
4: Yalnız Tielemans da ya hala müthiş oyuncu.
2: Klas adam ya.
4: Çok.
2: Bak ben mesela Galatasaray'a gelsin istemem, yalan söylemeyeyim.
4: Geçen sene Galatasaray devre arasında Tielemans'a gitti bu arada. Mesela Tielemans'a gitti Galatasaray. Oyuncu İngiltere'den çıkmak istemediğini söyledi. Evet. Kabul etmedi.
3: Fener de gitti ona ya.
4: Yani.
3: Fener de gitti ona.
4: Keşke. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın aslında devre arasında kontak kurduğu, temasa geçtiği oyunculardan bir tanesiydi Tielemans.
2: Yine sen de en dar açıdan Galatasaray'ı buldun ama.
4: Ama şimdi Belçika'yı konuşurken laf lafı açtı, söylemeyeyim yani lütfen.
2: Tabii ki söyle abi, şaka yapayım. Demin Sercan abiye bulaştın ya, hani konuyu hemen Fener'e taşıyorsun diye ben de sana bir şey yapmak istedim.
4: Tabii ki.
2: Sonra millet çok şey diyor. Siz Galatasaray Birliği kuruyorsunuz. Ali Naci ile Sercan'ın üstüne gidiyorsunuz. Hayatımızda da bunu yapmışlığımız yok bu arada. Ben daha çok Sercan abiyle bir olup senin üstüne gelmişliğim vardır.
3: Aynen. Sen benim yanından ayrılma. Benim saflarımdan ayrılma.
2: Tabii. Öyle öyle vallahi. O konuda bir sıkıntı yok. Turnuva ağacını al, vermesin. Al,
4: bir bakalım ona. Bir Kanada Fas var galiba. Aynı zamanda. Kanada çeyrek Fas, final o maçı.
2: Orada Fas daha güçlü.
4: Kalmak için yani. Son 16. Kanada Fas. Amerika Belçika. Brezilya Norveç. Of.
3: Maç güzel olur Brezilya.
2: Brezilya Norveç. Ben Norveç'in turu geçeceğini düşünüyorum orada.
3: Bırak şimdi.
4: Vallahi mi?
2: Bence öyle. Abi Brezilya, şimdi Brezilya'nın adı var. Yani şimdi 4 sene öncesinin İtalyası gibi. Biraz bu tabii. O kadrodan o kadar bir güç kaybettiler ki. Vinicius dışında bu dünya yıldızı dediğin adam yok ki Brezilya'da. Yok. Ama yok. Mesela Norveç'te ben Haaland'ın yanına mesela, o Ödegaard'ı da koyarım mesela.
3: Brezilya çok güzel şehir.
4: Bir şey söyleyeceğim.
2: Şehir.
4: Şehir
3: ülke
4: mi?
3: Yani.
4: Ülke.
3: Yani o şeydi, Kupa şeydeki var ya, Rio de Janeiro ya. Benim aklım hep orada kalıyor. Ben oraya gittim ya.
4: Gittin mi?
3: Tabii. 2014 Dünya Kupası finaline gitmiştik.
4: Vallahi.
3: Tabii. Rio de Janeiro'da kalmıştık. Yani hep aklımda orası kalıyor.
4: Güzel geziyorsun sen de Sercan.
3: Ha işte kazayla zamanında bir kere gittik ya. Şimdi gidemiyoruz.
4: Özeniyorum bari.
3: Edirne'yi bile göremiyoruz şu an.
2: Ben Tielemans'ı istemem deyince kimi Galatasaray'da istersin moderatör arkadaş diye sormuş Ümit Bey. Kepren Turam'ı isterim mesela. Kamavinga'yı isterim falan filan. Yani Tielemans şimdi 30 yaşına geldi. O bana göre bir prime'ı vardı onun 3,5 sene önce falan. Oradan da düştü tabii falan. Hani yani benim hayalimdeki isim Tielemans değil. Ama Tielemans gelirse ne kadar üzülürüm? Çok da üzülmem.
4: Tabii canım. Ama zaten bugünün konusu değil, dediğim gibi. Ocak ayında istemişti Galatasaray. Oyuncu Türkiye'yi düşünmediğini söylemişti.
2: Ocak için bu arada güzel bir formül olurmuş. Ocak'ta tabii hiç itiraz etmezdim yani. Çünkü bağırıyordu böyle bir orta sahada yetenek evet eksiği. Sara da o ara bir düşüşteydi ya da sakat, öyle bir sıkıntılar yaşıyordu. Lazımdı aslında yani. Şu turnuva acıyla ilgili bir şeyler konuşalım. Amerika Belçika. Şimdi mesela burada muhtemelen Amerika'yı favori gösterir millet.
3: Tabii.
2: Ama Belçika mesela Senegal'e 86'dan geri dönüp 2-0'dan 3-2 yapıp biraz bir gazlanamaz mı acaba?
3: Gazlansa da
4: kim?
3: Her maç.
2: Belçika şu yo, en altta Amerika abi, Belçika.
4: Amerika'ya yetmez gücü Belçika.
3: Amerika bence getirir abi.
2: Amerika
4: çok dinamik, çok atletik abi takım.
2: Bence var bizim grubun kekoluğuyla alakalı biraz böyle şişirebilir
3: yani gibi. Amerika yani Fransa finali bile olsa.
2: Bana öyle geldi yani.
3: Bana sürpriz olmaz yani.
2: Abi ne yapıyorsun?
4: Ne dedi?
2: Amerika Fransa finali.
3: Amerika abi çok iyi oynuyor abi.
2: Bir kere zaten teknik olarak
4: aynı
2: tarafta.
4: Şuraya bak öyle değerlendir.
2: Aynı taraftalar yarı final olabilir.
3: Yani. Yarı final mi oluyor?
2: Yarı final olabilir. Yarı finalde Amerika yani için çok büyük evet başarı
4: abi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi
2: İspanya'ya gelmiş olacaklar.
4: İspanya.
3: Ben karşılıklı
4: İspanya eler abi Amerika'yı. İspanya eler.
2: Ben İspanya'yı da bu arada beğenmedim. Sercan abiyle orada birlikte
4: ama
2: olurum.
4: Ama onlar da o zaman ben de sana şöyle aynı ben abi yaklaşımla bulunayım.
3: Gidebilecek en iyi yere kadar gideceğini düşünüyorum bu arada.
2: Yarı final olursa.
3: Yani yarı finalse bu aynı gruptalarsa yarı final olur. O şeyde.
4: İspanya'yı yani, eler mi diyorsun?
3: Bence eleyebilir.
2: Ben bak cidden istimalsiz diyemem buna.
3: Abi
2: beğenmedim abi.
4: Bence İspanya daha yani bir dizi 3'e 4'e takmadı abi.
3: Ha, takarsa o ayrı mesele ama takamazsa Amerika iyi. Yani hızlı oynuyorlar. Vallahi diyorum ben Amerika'yı beğeniyorum.
4: Evet,
3: şöyle yapıyorum. Ciddi söylüyorum. Atletikler yani, bayağı atletikler.
4: Sistem takımı İspanya. Ben görüş, katılıyorum. Yani saygı duyuyorum.
2: Sen İspanya Amerika'ya geldiğinde ben demiştim mi diyeceksin Sercan abi? Abi zaten favori yani İspanya işte.
3: Biz sürpriz alıyoruz abi. Biz evet. Kuponcuyuz şu an. İddia oynuyoruz biz.
2: Kuponlarımız da var zaten. İlerleyen dakikalarda
3: var mı kuponumuz?
4: Brezilya, Norveç.
2: Var mı ne demek?
4: Adam yayını trollüyor ya.
2: Abi bunu böyle özlemişim.
4: Yalnız bugün böyle haberden ziyade sohbet.
2: E ne güzel abi.
4: Güzel.
3: Habere gireceğiz. Bir sayfa haber ya. Var ha. Bakın abi, gitmeyin bir yere. Çok güzel haberler yok. Vereceğim. Böyle harbiden bir iki tane ciddi ciddi iyi haber var yani.
2: Evet evet var yani, valla. Ali Nacavi'de de var değişik haberler. Osman.
3: Kulüp perde arkası bir ton şey var yani haber
2: ama
3: var.
2: Ama benim çok arkadaşım diyor ki siz diyor mesela bu yayınlarınızda çok habercilik anlayışınız falan ve haber çok öne çıkarıyorsunuz. Bir haberiniz de verin ama mutlaka bir yarım saat, iki saat yapıyorsunuz ya. Yarım saat 45 dakikayla mutlaka bir geyiğe ayırmalısınız. Çünkü biz hani 25-35 yaş arası izleyici kitlesi olarak bunu arıyoruz diyorlar. Bana da bu çok mantıklı gelmeye başladı bu arada. O yüzden %100. Yaptığım boşu arttırdım biraz. Özellikle gece 12'de 11'de falan bir kupa kes yapıyoruz. Bir boş yapıyorum oralarda var ya.
3: Gruba bir video attım arkadaşlar.
2: Evet gruba bir
3: video attım. Fenerbahçe'nin futbol AŞ yöneticisi Feridun Geçgel açıklama yapmış bir yerde herhalde.
4: Evet.
3: Onu şimdi gördüm de bir bakın ona kontrol edin.
2: Şeyi alalım o zaman bugünün maç programını.
4: Şimdi
2: bugün de kalite bir maç programı var çünkü.
4: Nasıl acaba bugünkü programa bakmadım. İspanya
2: Avusturya. Mesela.
4: Portekiz, Hırvatistan gece 2. Bak buna saat kurulur. Yarın yayınım yok. Güzel izlenir bu maç.
2: Benim var mı?
3: Benim var ya.
4: İsviçre, Cezayir değmez.
2: İsviçre, Cezayir 6'da izleyen cindir.
4: Kalkamam abi.
3: Sabah 6 mı?
2: Evet.
3: Ben.
2: Senin kalkış saatlerim.
3: Benim kalkış saatlerim 6'da.
2: Sen bana eskiden 6'yı 18 geçe falan mesajlar atardın. Kalkın. Onlar kesildi bu ara.
3: Abi sen gece yayın yapıyorsun artık o saatlerde yoksun.
2: Yine uyanırım ben.
3: Uyanıyor musun?
2: Oralardayız varız yani o işte.
4: Ya bu 3-4-3'te Alper diye bir çocuk var tanıyor musun?
2: Kalite adamdır.
4: Abi gece 1.40'da benden gündem istiyor.
3: Benden de aynısını istiyor.
4: Ya böyle bir şey olamaz 1.40'da
3: bana yazmış. Ben uyuyorum.
4: Hadsiz ya. Tamam. Adam 1.40 ya.
3: 1.40'da bana niye mesaj atıyorsun?
2: Ben sana onun neden yaptığını hemen anlatıyorum şu an. Çünkü 1.40'da sana yazacak. Sen de gelip burada bunu anlatacaksın. Ben de diyeceğim ki Alper 1.40'da akış peşinde koşuyor. Ne büyük adam diyeceğim. Ne büyük adam diyeceğim.
3: Abi maaş azam istiyor o zaman.
2: Alper'in büyük oyunu budur abi.
4: Helal olsun.
3: Maaş azam istiyor. Maaş azam hareketleri
4: bunlar.
2: Evet iki adamdır işte.
4: Kardeşim. Üç adım de sonrası... yazabilirsin tamam
2: okey. Üç adım sonrasını düşünen bir editör kardeşimiz Alper'de.
4: Evet.
2: Şu İspanya Avusturya da sürpriz olsa hiç şaşırmam. Ben İspanya'yı çünkü o kadar beğenmedim.
4: Sen de yani vur dedik öldürüyorsun İspanya'yı.
2: Abi beğenmiyorum ya. İspanya'yı. Yok abi. Ne yapayım yani? Ve ben hani turnuva başlamadan önce de İspanya'nın çok ileriye gidemeyeceğini iddia etmiştim.
4: Bir şey soracağım unuttum orayı. Fransa diğer ağaçta mı yoksa İspanya'nın ağacında mı?
2: İspanya'nın ağacında Fransa.
4: Hadi ya.
2: İşte zaten şeydi. Amerika'nın İspanya'yı elemesi gerekiyor Fransa ile yarı final oynaması için gibi bir durum var işte. Evet. Çeyrek finalde Amerika İspanya olacak.
3: Fransa ile kimse baş edemez abi. Manyak oynuyoruz.
2: O 2022 Dünya Kupası'nda biraz daha düşüklerdi ama dur bakayım dediğim gibi mi? Amerika ve aynen İspanya Avusturya'yı Portekiz Hırvatistan'a elerse İspanya Portekiz eşleşiyor. Oradan da sonra Amerika İspanya olacak.
4: Sence diğer ağaçtan kim gelir sağdaki ağaçtan?
2: Arjantin. Ne?
4: Arjantin yeşil burnalıları geçer.
2: Arjantin İngiltere yarı finali sanki değil mi?
4: Tamam. Orada evet. Arjantin İngiltere diyorsun.
2: Yarı finali kokuyor ortalık. Bence çünkü.
4: Ama Meksika maçı da zor geçer biliyor musun İngiltere'nin?
2: Geçer zor geçer. İngiltere bu arada kazanacağı bu saatten sonraki her maçı böyle dünkü gibi kazanır bence. Zor kazanır. Yani onlar belli bir üretemiyorlar çünkü. Saka'yı yedek bırakıp Madueke oynatma işi ya falan var. Tam çözemiyorum o işleri.
4: Çok enteresan zaten.
3: Bence bayağı konuştuk milli takım beyler.
2: Yetti mi diyorsun?
4: Adam duramıyor.
3: 15 dakika konuştuk.
4: Haber vermem lazım diye. Burada aportta bekliyor
3: yeter abi. Bu kadar bir takım konuşulur mu ya?
4: Bilgi vermem.
2: Kupon? Tamam. O zaman milli takım bölümüne.
4: O zaman haber seansı başlamıştır. Daha ne konuşalım abi?
2: Avusturya İspanya'yı eleyebilir dedik. Turnuva ağacı çıkardık. Yarı finaller söyledik. Daha ne yapalım? Amerika final dedin sen
4: abi,
2: falan.
4: Şu an Sercan çok heyecanlı Doğa. Bence Fenerbahçe.
3: Yok ya. Evet, takılıyorum.
2: Fenerbahçe'yle başlayalım abi şaka maka ama. en böyle civcivli konuları başta yemeyelim tabii ki.
4: Ben bir anons yapmak isteyebilir miyim acaba? Şu nasıl an bir anons? Herhalde kaç? 15 dakika oldu yayına gireli. 6500 kişiyiz. Daha dağıtması dileğiyle. Ama beyinlerinizi eksik etmezseniz çok ama çok mutlu oluruz diyerek başlayalım. Sarı lacivert.
3: Buyurun. Haberlere girmeden gelirken Ahmet Ercanların tweetini gördüm.
2: Onu konuşalım diye.
3: Aslında onu bir kısa konuşmamız gerekiyor. O tweetleri gördükten sonra bir üzüldüm.
2: Ben de çok üzüldüm.
3: Yani çocuğunun altyapıdan gönderildiğini ve onunla alakalı bir açıklama yapmıştı. Aradım Ahmet abi, dedim abi dedim, ne oldu dedim. Biraz anlattı bana. Onların çok detaya girmeyeyim ama en son dedi öğrendiğim dedi. İşte talimat geldi yukarıdan ve ondan dolayı çocuğunu gönderdiğini söylemişler. Ben tabii ki yani her bir baba gibi ben de çok üzüldüm. Hiçbir babanın evladının bu şekilde ayrılarak gönderilmesi veya bir şey olması çocuktur sonuçta, üzülür. Ana ona vicdanen çok acayip üzüldüm. Geçmiş olsun dedim. Ondan sonra tabii ki bir de bu işin öbür tarafını da dinlemek gerekiyor. Şimdi tek taraflı dinlersek burada gazeteciliğimiz de olmaz. Yani uymaz yani. Şimdi burayı dinledin. Burası %100 doğru. Öbür tarafı dinlemeden de olmaz. Fenerbahçe Kulübü'nün yetkililerini aradım. Dedim ki bu işin bir de sizin tarafınızdan duymak istiyorum. Nedir burada durum? Gerçekten kişisel sebeplerden dolayı mı Ahmet Ercanlar'ın çocuğu gönderildi? Yoksa başka bir şey mi? Bana bunu ne olur dürüst bir şekilde söyleyin. Ben iki tarafın da bilgisini aktarmak istiyorum dedim. Bana söylenen Şenol Çorlu sezon başı hazırlıklarına başlarken bütün oyuncuların zaten belli raporları var ve belli testleri var. Hepsini yapıyor. Hatta geçen sezonda Ahmet abinin çocuğuyla alakalı yani yetersiz seviyede bir rapor verilmiş ama biraz daha deneyelim, bir sene daha zorlayalım, çocuğu kazanalım fikrinde mutabık oluyorlar hocalarla. Bir yıl daha çocuğa şans veriyorlar. Hatta sezon içinde biraz sakatlık da geçiriyor. Bir sürede bayağı top oynayamıyor. Sonra düzeliyor. Tekrar sahalara dönüyor. Ve Şenol Hoca şunu net bir şekilde söylüyor ki benim için şu an bu yeterli seviyede değil. Onunla birlikte 3 tane daha çocuk. Yani geçen
2: sezon... Şenol Çorlu değil mi?
3: Evet, Şenol Çorlu altyapıdan sorumlu. 4 tane o yaşta o takımda oynayan çocukla yollara ayırıyorlar. Yani bunlardan bir tanesi de Ahmet abinin oğlu. Yani bir kişi de değil. Sonra dedim abi bana çok dürüst bir şekilde şunu söyleyin. Barış Göktürk, Ahmet Ercan'la sonuçta sosyal medyada kavga ettiler. Karşılıklı atışmaları oldu seçim döneminde. Hiç dedim bu işte parmağı var mı? Yemin billah ediyormuş Barış Göktürk. Ben ne altyapıyla alakam var, ne altyapıdaki hocayı aradım, ne altyapıdan sorumlu yöneticiyi aradım. Eğer dedi bu dedi benle alakalı böyle bir şey varsa biri çıksın ispat etsin diyor. Bugün diyor bırakırım diyor Fenerbahçe Başkan Vekilliğini. Yani hiçbir alakam yok diyor bu işle. Bu benim kişisel kendisiyle yapmış olduğum o tartışmadır. Ama kişisel bir şeyi kalkıp da bir çocuğun yani bir kişinin evladı için yapmam. Yani o da kesinlikle bu işe çok kızmış. Benle ne alakası var bu konunun, tamam mı diye. Oradan söylenen bu, tamam mı? Ahmet Ercanlar da bu şekilde durumu aktardı. Yani tamamıyla Şenol Çorlu'nun raporu diyorlar.
2: Şenol Çorlu kimdir onu bir hatırlayalım. Melih Demiral'ı kadro dışı bıraktım gitmek istedi diyen altyapı sorumlusudur. Arda Güler Fenerbahçe'de sürekli oynayamaz diyen altyapı sorumlusudur. Bir de A takımda görev bekledim, görev gelmeyince de hayal kırıklığı yaşadım diyen bir altyapı sorumlusudur. O yüzden onun verdiği teknik kararı falan da ne kadar itibar edilir?
3: Şimdi ben onun tabii o detaya şimdi şu an mevcutta altyapıdan sorumlu kişi olduğu için mecburen onun şu anki durumlarını raporunu açık. Yani diyor ki yani testler yapıldı diyor bak yetersiz çıktı diyor. Yani Şenol Çorlu ısrarla bunu üstüne basa basa söylüyormuş ve bir sorumlu kişi varsa o da benim diyormuş. Yani hiç ne yöneticilerle alakası var, hatta sorumlu yönetici bile bilmiyor. Yani çünkü sonuçta orayı ona teslim ettik diyor. O kimle çalışıp çalışmayacağına karar verecek diyor. Yani biz diyor burada bir oyuncu yeterli seviyede değilse yönetici buna karışamaz ki diyor. Sonuçta oranın bir yetkilisi var diyor. Ve oranın söylediği bu. Yani Barış Göktürk'ün de kesinlikle benim bu işte bir müdahalem söz konusu değil. Olduğunu eğer ispat etsinler diyor bugün diyor bırakırım bu görevi. Bu kadar da elini sert bir şekilde masaya vuruyor bununla alakalı. O yüzden elçiye zeval olmaz. Ben iki tarafı da konuştum ve durumu aktarayım. Çünkü şu an sosyal medyada çok ciddi anlamda bu konu dönüyor. Durum bu arkadaşlar. Ondan sonra geçebiliriz.
2: Abi Ali Naci abi senin söyleyeceğin bir şey var mı konuyla ilgili?
4: Ya üzücü. Eğer ki zaten yani babasının işte yayınları yönetime karşı yaklaşımı falan bu noktada belirleyici olduysa Fecaat bir durum yani. Çok kötü bir durum.
2: Ben olmadığına hani, şahsen inanmıyorum çünkü. O yani, açıdan soruyorum sana soruyu.
4: Çocukları üzmemek adına gelmişti. Fenerbahçeli çocukları sevindirmek için gelmişti mevcut yönetim. Ama kalkıp eğer ki Ahmet Ercanlar'la Fenerbahçe yönetimi arasındaki gerginlik böyle bir karara sebep verdiyse çok üzücü.
2: Ya arkadaşlar o kadar kötü olmayın bu arada. Ahmet'in ailesine yapılan her şeyin müstahak diye yorum var mesela. Ya, çünkü şimdi bak, 10 yaşında 11
4: Ahmet yaşında manyak mısınız? Ahmet Ercanlar'la ben yani çok uzun yıllardır tanışırım. Hürriyet gazetesinde beraber çalıştık.
2: TGT'de şu an aktif yayın yapıyorsun.
4: Evet. Bakış açımız aynı değildir. Aynı düşünmeyiz.
2: Hayat görüşünüz bile farklıdır muhtemelen.
4: Evet yani ama çocuk ayrı bir şey. Sevgi saygı ayrı bir şey. Yani herkes birbirini sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda.
2: Ki ben çocuğu da gördüm. Ahmet abi benim eski patronumdur. Bir sene kadar anlaşmıştım. Aren... Çocuğu da gördüm. Dünya tatlısı bir çocuk. Sessiz
4: çok
2: sakin.
4: Efendidir.
2: Sesi çıkmaz falan.
4: İyi bir sol bektir. Yani ben üzüldüm açıkçası. Her şeyden önce. Ama yani dilerim ki yönetimin etkisi herhangi bir noktada bu olaya verdiği bir sebebiyet yoktur. Umarım.
2: Ha ben inanmıyorum ama bu iş böyleyse de tabii ki yani tabii boş konuşuyor olurum. O yüzden
4: Sercan
2: tabii
4: en güzelini yapmış. Her iki tarafla da konuşup evet gelmiş. Tebrik ediyorum kendisini. Doğru olan da bu bence. Ya ben, basit matematikte de kimsenin de günahını almayalım.
2: Evet. Ben sadece inanmadığımız...
4: Üzücü yani, sadece.
2: Aziz Bey'in seçildikten 3 hafta sonra Ahmet Ercanlar'ın çocuğunun altyapıdan çıkarılmasını ben manidar bulurum sadece. Bunu söyleyebilirim. Ama hani ben inanmıyorum, asla bu iş böyle değil, Ahmet abinin çocuğunu yediler gibi bir savunmam da yok ama sadece o düşünceye daha yakın olduğumu ifade edebilirim diyeyim sadece. Zaten riskli bir konu.
4: Şimdi Ahmet'i seven vardır, sevmeyen vardır ama aile ama çocuk başka bir olay.
2: Evet abi ya.
4: Oraları karıştırmayalım. Bu işin rengi, tarafı falan yoktur. Aile ve çocuk her zaman herkes için özel ve değerlidir. Bunu unutmayalım abi. İyi insan olmaktan uzaklaşmayalım.
2: Şakaya vuralım konuyu biraz. Can sıkıcı bir konu çünkü. Yok mu bizim bir peki Samandıra'nın kalbinden Aren Ercanlar çekme işimiz? Kemerburgaz.
4: Samandıra'dan dedim.
2: Ya işte hani Kemerburgaz'ı alamaz mıyız Aren'e? Hani belki bir şey Galatasaray'la bir sol
4: bekletiştik. Çağrı Balta'ya misilleme diyorsun yani. Ya sen az değilsin ya. Sen tam oldun abi. Gerçekten.
3: Olmuş bu
4: oldun.
2: Ya ne bileyim konu cidden beni çok rahatsız etti. Hani şakaya vurup konudan çıkmak istedim. Bilmiyorum, üzücü bir çocuk. Çünkü çocuğu da hani hatırlıyorum tipini. O çocuk üzülsün hiç istemem yani. Yani Ahmet abiden bağımsız.
4: Çok efendim.
3: Yani çok, evet işte. Yani. Çünkü bir yorum yapamıyoruz yani.
4: Çünkü Ahmet'e çekmemiş Eren. Biraz güldüreyim. Annesine çekmiş yani. İrem'e çekmiş çünkü. Selamlar olsun. Çok da efendi bir çocuk Eren.
2: Vallahi öyle.
4: Geleceği güzel olsun.
2: Yani umarım Fenerbahçe'de olmazsın ama. Arkadaşlar bir su rica edebilir miyim mümkünse?
4: Bir de çaylasınlar bizi be.
2: Çay işi önemli, evet.
3: Problem. Kenan Sunan dediği gibi çay yok. Hani bağırıyordu ya filmde.
4: Herkese...
2: Bilmiyorum.
4: Çay sana yok.
3: Herkese benden çay Şakir'e yok.
4: Şakir'e yok.
3: Şakir'e yok o.
4: Evet.
2: O zaman biraz da Galatasaray konuşalım. Sen sana bir mola verdirelim. Olur mu?
3: Olur. Bir şey konuşmadık zaten daha.
2: Evet.
4: Sürekli neler konuşulsun istiyor. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ben buradan bir yayına da gideceğim. Sercan konuşabilir yani, sorun yok. Aktif işte, dinlenmeye geçebilirim.
3: Bir saat doldururum yani.
2: Bir saat mi?
3: Herhalde. Başıma doldururum bir saat yani.
2: Ben bir saat...
4: Tamam hadi biraz daha Fener konuşalım. Tamam.
3: Yok hadi konuş.
4: Hadi konuş.
3: Hadi benden olsun hadi.
2: Ben minimum 1,5 saat yapmayı düşünüyordum. Olmaz mı?
3: Olur.
2: Tamam.
4: 1,5 saat gideriz yani.
2: Senin yayının kaçta diğer yayının abi?
4: Daha var 3,5 tamam.
2: Nerede?
4: TÜBU.
2: Kaçtı?
4: Ay,
2: tamam.
4: Sen de yeterli.
2: Abi bu Lemina işi nedir? Lemina bekleme odasına diye az sonra bir verdik demin.
4: Ya şimdi tabii ki Lemina çok önemli katkı sağladı. 1,5 yıllık süreçte özellikle ilk geldiği yarım sezonluk dilimde gerçekten de takımı toparladı ve şampiyonluğa ulaşmasında çok önemli faktörlerden ve hamlelerden bir tanesi oldu. Lemina oynadığı maçlarda gerçekten de sahada her zaman en iyisini yapmaya çalışıyor. Odaklandığı daha doğrusu. Fokuslandığı karşılaşmalar.
2: Fokuslandığı bölümünü iyi ki söyledin abi. Geçen seneki Atletico Madrid maçı mesela. İçerideki birbirlik maç. Muazzam top oynadı. Top. Ya. Orta sahada geçirmedi. O Thiago Almada falan devrede
4: çıktı. Ama zaman maçta seçiyor. Yani.
2: İşte evet.
4: İşte bence o özelliği de var. Bir de hep dedim ya yani Lemina'nın kullanım kılavuzu var deyim yerindeyse. Yani çok üst üste bir sezonda 30 maçı kolay kolay olmaz ligde. Yani çünkü dinlendirerek ondan efektif verim alabilirsiniz açıkçası zaman zaman. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık kontrat teklifinde bulunmuştu. Aslında futbolcu da bunu kabul etti ama 10+4 kuralının çok dominant bir şekilde federasyon tarafından açıklanması ve kuralın değişmeyeceğini duyurmasıyla birlikte Galatasaray'da planlar bir anlamda değişti. Yani değişebilir. Zaten A, B, C planları vardı Galatasaray'ın ama

0: Verin baba yabancı şeyi.
1: Bu noktada şimdi yabancı kontenjanı Galatasaray'ın şu anda en rahat kulüp. Üç büyük kulüp arasında. Öyle. Ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale gidebilecek, 5. şampiyonluğa bu sezondan daha kolay ulaşabilecek nitelikte, kalitede bir kadro kurmak istediği için burada ben Galatasaray yönetimini de Sayın Başkan'ı da takdir ediyorum. Niye takdir ediyorum? Çünkü daha uygun ya da benzer maliyetle daha iyisini alabilir miyiz düşüncesi var burada. Ha, Lemina hazır mı? Hazır, kıta bekliyor Lemina. Ama muhtemelen Galatasaray bir hafta 10 gün içinde bu işi netleştirir. Bakıyoruz şimdi yabancı kontenjanına Galatasaray'ın. Davinson Sanchez, Singo, Jakobs, Şalai, Lucas, Sara, Sané, Osimhen, Nelson'u sayma. 8 tane banka oyuncunun cebinde şu anda senin. Naga'yı koy oradan da bir tek. 8 artı 1'sin aslında sen şu anda. 8 artı 1'sin.
0: Gelert satılır mı, kiralanır mı? Gelert satılır mı, kiralanır mı?
1: Gelert muhtemelen kiralanır. İyi bir sezon geçirmedi. Şimdi burada ne o zaman alacaksın sen? Yani kontenjan neye müsaade ediyor? 2 artı 3. Hı-hı. 2 artı 3. Şimdi burada Lemina'ya kullanmak mı mantıklı?
0: Değil.
1: Yoksa orta sahaya, hani konuşuyoruz ya, Thuram, Kamavinga, işte birçok futbolcu.
0: Bruno Fernandes.
1: O öne. Bak, ekibi güldürdüm. Şimdi o tip bir oyuncu mu çekmek mantıklı Lemina'ya mı?
0: Yani ikinci söylediğin o tip
1: yedeği olarak da mi? Mesela yedeği olarak da
2: bu az
1: kritere giren bir oyuncu. Böyle trollüyor böyle bazen.
0: Senlik değil ama vallahi
2: çayı beğenmiyorum. Ben Alper'i trollüyorum şu an. Seninle bir alakam yok. Sen...
0: Oo, Mehmet abi geldi.
1: Aa, selamlar.
2: Şunu Alper açık.
1: Merhaba yapıyor. Abi Amerika'dan. Ne zaman geldin abi?
2: Canlı
0: yayın abi, ne oluyoruz şu an?
2: YouTube canlı yayındayız abi.
1: Gayet rahat.
2: Canlı yayında da biz rahatız abi, böyle konuşuyoruz.
1: Gel abi, sandalye çek.
2: İstiyorsan yak mikro, gel abi. Yak burayı, gel abi.
1: O kadar da değil sende.
0: Mehmet Aslan abimiz de Amerika'dan geldi, bizi şereflendirdi.
1: Mehmet abi biliyorsun, bana gazeteciliği öğreten kişidir bu arada.
0: Bana da insan olmayı öğreten kişidir.
1: Ooo, bu güzeldi yalnız. Bu güzeldi.
0: Ne diyorduk abi? Abi şimdi, Turamlar muramlar yani, için Lemina'dan vazgeçilebilir evet, yani, diyorsun sen
1: ben
0: şimdi.
1: Ben burada Galatasaray'ın doğru yaptığı kanaatindeyim. Daha iyi hayal ediyor. Lemina Galatasaray'ın cebinde. Kontratı dahi, sözleşme şartları dahi hazır. Ama Galatasaray daha iyisini alabilir miyim arayışında şu anda. Bir hafta 10 günlük zaman diliminde netleşecektir. Yolları ayırdı da doğru değil şu anda. Lemina ile devam ediyor Galatasaray demek de doğru değil şu anda. Onu belirtelim.
0: Süreci bekliyorlar
1: zaten
0: yani.
1: Şimdi etap etap gidelim. Biraz sonra dünkü toplantıyla alakalı da, Galatasaray'da gerçekleşen transfer toplantısıyla alakalı da bilgiler vereceğim. Orada da zaten Lemina kısmı ister istemez geçiyor. Çünkü 10 artı 4 toplantısıydı. Yani 10 artı 4 kesinleştiği için biz 10 artı 4'e göre nasıl bir pozisyon almalıyız, nasıl bir projeksiyon üzerine gitmeliyiz, bunun toplantısı yapıldı deyip pası atayım ben. Fenerbahçe'ye geçelim
0: misiniz? Dur, daha geçmeyelim. Ben geçmeyeyim. Bu yabancı sayısı üzerinden tekrar grafiği verir misiniz? Bir şey soracağım sana çünkü.
1: Tabii ki.
0: Şimdi buradan Nelson'u çıkarttık. Yelert'i çıkarttık. Icardi Lemina'da soru işareti olarak. Bu 8'i eklemeden. 8 artı 1 ya şu an.
1: Tabii. Şimdi Icardi ile Lemina'yı 100 atsan kontenjan
0: dolu.
1: Geçmiş olsun.
0: Onun için zaten ikisinin birden kalma ihtimali bence yok da. Bence evet. İkisi de gider gibi geliyor bana. O ayrı bir konu. Orayı kapattık.
1: Bekleyelim
0: şu an.
1: Aynen.
0: Ben şu an sana şunu sormak istiyorum. Çünkü transfer, yani Dünya Kupası başlamadan şu son geçtiğimiz 1-1,5 ay içinde ben Davinson, Şalai ve Sara özelinde, hatta bazen yer yer Singo, bu 4 oyuncunun teklif alabileceği, ilgi duyulduğu özelinde çok haber hatırlıyorum.
1: Evet, doğru.
0: Şimdi bu 8 artı 1'e mesela bir anda 6 artı 1'e de düşemez mi? Bir anda 15 gün içinde Şalai bir yere gitse mesela ne kadar şaşırırız? Ya da böyle gelişmeler oluyor mu, sana bunu sorayım. Çünkü tabii Sara mesela 15 gün önce kesin gitmişti, evet. Onun üzerinden bir plan yapılıyordu falan.
1: Ya şimdi burada Gabriel Sara konusunda belki daha uzun sürebilir o süreç. Yani orada Dünya Kupası performansını da görmek isteyen kulüpler vardı ama çağrılmadı. Brezilya milli takımı biliyorsun.
0: Sara.
1: Gabriel Sara. Yani bir hazırlık maçı aday kadrosuna çağırdı. Ancelotti. Çok kısa bir süre verdi. Zaten onunla birlikte Şampiyonlar Ligi performansı artı Brezilya milli takımı, Gabriel Sara direkt hedef adam haline gelmişti. Şimdi işte Premier Lig ekibi en çok kim yazıldı Gabriel Sara'ya ilgi duyan kulüpler? Aston Villa. Doğru. Ama yazılı teklif, resmi official teklif hala Galatasaray'a ulaşmış değil. Ha, ulaşır mı göreceğiz. Menajerinin ve temsilcisinin böyle bir beklentisi var. Gabriel Saray'la alakalı ama Galatasaray'ın şöyle bir pozisyonu yok. Ben Gabriel Saray'dan çıkacağım. Böyle bir pozisyonda değil. O yüzden eğer ki Galatasaray'ı tatmin edecek düzeyde bir teklif gelirse Sarı Kırmızı Kulübün çok uzun süredir görüştüğü futbolcular var. İsmi çıkmayan, sır gibi saklanan.
0: Allah'ım.
1: Zamanı gelince yani Galatasaray diyelim ki Saray'ı mı gönderdi? Yerine alternatif hazır. Davinson mu gitti ki şu an en sıcak isim Galatasaray kadrosu içinde Davinson Sanchez.
0: Komobi yokluyor değil mi? Özellikle de Dünya Kupası performansı etkili oluyordur.
1: Turnuva bittiğinde, Kolombiya elendiğinde ki umarım devam eder yoluna Kolombiya ama Komo gelecek, masaya oturacak. Zaten geçen yayında da söylemiştim. Sırf Komo değil, İspanya'dan ve İngiltere'den de teklif getireceğini dile getiriyor Davinson Sanchez'in menajeri. Ve Dünya Kupası performansının da bir anlamda Davinson Sanchez'in Galatasaray'ın bandını da netleştirecek. Çünkü turnuva başlamadan önce Komo yetkililer aracılığıyla Galatasaray'a geldiğinde Galatasaray'da Dünya Kupası performansı olmadan taksimetreyi 30 milyon eurodan başlatmıştı. Yani ama tok satıcı olarak iyi bir rakam vermelisiniz. Ben burada Galatasaray'ın verdiği rakamın çok ütopik, çok fantastik oldu, astronomik olduğunu düşünmüyorum. Yani Dünya Kupası performansı da çünkü bunu tamamlıyor. Sen bunu 30'a çekebilirsen Galatasaray, o zaman evet. Davinson Sanchez'de Galatasaray gayet teşekkür ederek, el sıkışarak ayrılabilir. Ki Komo'nun da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması futbolcu açısından da çok büyük bir artı. Ha, burada tek şey var. Galatasaray'dan iyi bir rakam alıyor Davinson Sanchez.
0: 6 kaçınıyor?
1: 4,5 milyon euro garanti ücreti var. 4,5 milyon euro garanti ücreti var Davinson Sanchez'in. Şu anda niye Dünya Kupası'ndan sonra diyorum? Aslında yani Galatasaray daha resmi teklif vermedi. Hep yetkililer üzerinden gittik Komo ama bir presi var menajerine. Orada şu an yaşanan Davinson Sanchez Komo hattında Galatasaray değil de futbolcuyla aslında Komo şu an daha yoğun bir temas halinde. Yani çünkü Galatasaray'dan iyi bir maaş alıyor. Avrupa'da vergi sistemi var. Bunu bence Komo 3'e 3,5'a ikna etmeye çalışıyor Davinson Sanchez.
0: Anladım.
1: Ondan sonra Galatasaray bölümü başlayacak Davinson Sanchez konusunda.
0: Bonusu da dediğim gibiymiş yalnız galiba. Kapoloji'de herhalde yazıyor. Bonusla beraber 5,6'ya geliyormuş Davinson'un maaşı gibi bir durum var. Ya 4,5 dediğin gibi fix ama bonuslar 1,1 gibi bir durum var. Bir videomuz var. Videomuzdan sonra devam edeceğiz. Düşünüyorum abiler. Öyle diyeyim size. Portekiz Hırvatistan. Portekiz 2 gol atamaz demişim.
2: Ne çok değişik bir kupon yapmışsın ya.
0: Çok evet, iddialı. Biraz uçmuşum yani.
2: Evet uçmuşum gerçekten. Evet. Uçuş saatindeydi herhalde.
0: Niye böyle bir şey yaptığımı da yayından sonra kendimle bir konuşacağım. Bu Portekiz bahsini kendimle bir konuşmak istiyorum. İsviçre ceza ilk yarı 0 bu iyiymiş. Muhtemelen o maç bile 0-0 biter. O yani, bitme ihtimali var yani diyeyim. Yani Portekiz Hırvatistan dışında fena bir kupon değil bence.
2: Ben ne yapmışım acaba?
0: Portekiz Hırvatistan 2,5 üst. Bu daha mantıklı.
2: Tabii.
0: Aynen öyle. İsviçre Cezayir, İsviçre kazanır ve 3,5 alt. Çok güzel oran ve bahis bence. Yani, o maçta 4 gol olma ihtimali bence yok. İsviçre kazanırsa sen tutturmuş olursun.
2: Yani iyi de Ganyan'ı var.
0: Ha? Çok iyiymiş işte oran diyorum. Oran 2,40 bayağı iyi geldi bana yani. İspanya, Avusturya, Avusturya gol atar. Ha. Bak sen de benim yanıma gelmişsin orada ama.
2: Arada demin numarası yapıyor.
0: Ay Naci abinin ikna.
1: Ben ne demişim?
0: Portekiz kazanır demişsin.
1: Temiz.
2: Temiz.
0: Hiç temiz değil bence bakalım.
2: 1.50.
0: İspanya, Avusturya, KG var. Ben buralardayım. İspanya'nın en azından gol yiyeceğini düşünüyorum yani. İsviçre, Cezayir, İsviçre 2 gol atar. Valla 1-0, 2-0. Olma ihtimali hiç az değil.
2: Seninki de fena değilmiş.
1: Fena değilmiş benim.
0: Tabii. Ya şu 3 kupondan muhtemelen 3'ü de tutmayacak.
2: Biz tutturduk mu para kazanabiliyor muyuz abi bu işten?
0: Kazanırız.
2: Zamanı yayarsak kazanırız abi.
1: Oynarsan kazanırız.
0: Hani kupanı burada verip bir de milyoner de tuşa basarsan oynayıp kazanabiliriz.
2: Ben abi hayatımda hiç bir böyle bir şey oynamadım biliyor musun normal şartlarda. Yani burada söylüyorum ama ben hiç gidip böyle bayide falan hiç oynamadım.
0: Söylemesen müthiş olurmuş.
2: Hayır ben normalde hiç oynamadım gerçekten.
0: Ha, hayatımın içinde bahis yok benim.
2: Yok benim hiç yok. Tamam.
0: Yani işte milyoner bölümünde bunu anlatmak.
2: Yok yani tamam doğru da hani burada çocuklar soruyor ben kuponumu yapar söylerim kimi kazanıp kazanmayacağını. Ben normalde gidip de para verip de oynamadım.

0: Bilmiyorum yani.
1: Anladım abi. Müthiş bir şey bu.
0: falan ciddi ciddi bizi linç edenler de olmuştu.
1: Dalga geçen yayıncılar da olmuştu.
0: Dalga geçen yayıncılar da oldu. Hani işte UEFA'dan hani Fenerbahçe'ye ceza giriyordu. Yine salladınız bilmem ne. Ama ben o gün o haberi yaparken şunu üstüne basa basa söyledim. Fenerbahçe limit aşımından ceza aldı. Alacak demiyorum dedim. Aldı diyorum. Anlatamadık. Geldiğimiz nokta aynı. Fenerbahçe
1: ceza. Devam edeyim okumaya.
0: Evet, evet.
1: Tam ekran please. Söz konusu limitin aşılması nedeniyle UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır. Bu yaptırım 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulama sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle henüz 22 gün önce göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup, kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Ben bu açıklamanın özellikle son paragrafından, hani ceza da aldık, uçmamızı beklemeyin. Biz size zaten seçim döneminde gerçekçi olduk. Öyle çok büyük yıldızlar falan dediğinde Hakan Safi, onunla dalga geçtik. Çok da büyük şeyler beklemeyin. Biz şu an mali sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz öncelikle gibi bir vibe alıyorum. Sen ne alıyorsun?
0: Yok abi? Ya öyle değil. Zaten 7 milyon euroya düşürülmüş. Yani o 7 milyon eurodan sebep biz hiçbir şey yapamayız açıklaması değil o. O daha çok bir önceki yönetimlerin yapmış olduğu limit aşımından bahsediyorlar. Özellikle Sayın Ali Koç döneminin bu limiti aştığını söylüyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Sayın Ali Koç döneminin de o kişiyi de dinlemek lazım böyle konularda. Hassas konular ama evet oradan o dönem aşılmış mı? Aşılmış. Bunun 11, 12 ve 13. maddeleri hiç alakası olmadığını söylediler. Yani o tamamıyla gayrimenkul ve alış satış kiraya verme yetkisiydi. Hani sosyal medyada bir trend oldu ya işte 11, 12, 13. maddelere el kaldırmayanlar işte bu cezayı sebep oldular dedi. Hiç alakası yokmuş. Hukukçuyla konuştum. Bunu hiç kapsamıyor dedi UEFA ile dedi. UEFA tamamıyla harcama limitleriyle alakalı olan bir durum. Orada bir aşım var ve ondan dolayı gelen bir cezadır bu. O yüzden onu da bir düzeltmek lazım. Bu tamamıyla dediğim gibi yani aşan bir ceza, çok üzerine gitmeye gerek yok. Yani transfer yapacaklar, yapmaz olur mu? Zaten çok
1: da
0: ama ellerinde zaten çok fazla transfer yapabilecek de bir kontenjan da yok. Federasyon açıklamasından sonra.
1: Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de yabancı grafiğini verelim.
0: Tabii verelim yani abi. Üzerine bir konuşalım. Gerçekten hani böyle 4-5 transfer falan bekleyenler varsa şu aşamada 4-5 transfer yapabilme şansı yok Fenerbahçe'nin.
1: Yok. Veya demin
0: yani geçen mesela yazın Ali Koç döneminde işte o Asensio'lar, Çikinyar'lar, dünya transferler yapıldı. Ama o gün durum çok farklıydı. Ama bugün öyle bir durum yok Fenerbahçe'de. Bugün Fenerbahçe'nin elinde mevcut yabancıların çoğu elden çıkarılacak, düşünülmeyen kadrodaki kişiler gittikten sonra elinde zaten 10 tane hali hazırda geçen sezon ve bu sene alınanla beraber net bir oyuncu grubu var.
1: Genelde hesap yapalım abi.
0: Yapalım abi.
1: Ederson
0: 1.
1: Ederson. Ya mecbur kalıyor.
0: Tamam,
1: artık bir. Aziz Bey de şey yaptı.
0: Bitti. Ederson 1.
1: Aynen öyle. Sen hiç eliniyorum abi. Ben yazıyorum.
0: Tamam.
1: Jaden zaten hani 2. İsmail Hoca açıkladı kalacağını.
0: Kalacak dedi.
1: Yani Şipriyar
0: 3.
1: Zaten 3 olduk.
0: Diego Carlos istiyorlardı ama gelmedi. Bir yok görmek hiç istiyorlardı. Gelmiyorum diyor. Zabıt işte ne artık noterden şey tutulacak. Bir takım şeyler ceza
1: ne
0: verilecek.
1: İsmail Hoca demişti. Tutanak mı demişti bir şey?
0: Tutanak tutacağız dedi ama hoca bunu kampta görmek istiyordu bu arada. Ben üstüne basa basa burada yayınlarda söyledim. Hani Naci'yle yaptığımız yayınlarda. Yani hoca onu bir kampta görmek istiyordu. İyi bir sezon geçirdi dedim. Kendisinin de açıklamasında iyi bir sezon geçirdi dedi ama gelmiyor.
1: Bekao bir şekilde gider. Kasımpaşa'ya
0: evet,
1: falan.
0: Gidecek.
1: Semedo kalıyor gibi gözüküyor.
0: Şu anki ilk 11 oyuncusu kalıyor. Kontratı var ve 4.5'a yakın para kazanıyor yani.
1: 4.2.
0: 4.2 derdi sana onun bonusuyla beraber maç şeyiyle 4.5'a yakın kazanıyor Fenerbahçe'de. Amrabat
1: gider herhalde.
0: Gider. Alıcısı çok talibi var. Alıcısı da var. Yani Carlos'la ikisinin alıcısı var şu an. En net söyleyeyim yani. İkisini de kulüpleri istiyor.
1: Tamam. Yanlarına işaret
0: kaç oldu?
1: Şimdi 4 kalan 4 giden konuştuk.
0: Tamam.
1: Kante şu an kalıyor mecbur yani.
0: Kapı gibi.
1: Kapı gibi hakikaten. O neydi o sözde?
0: Gendüzi.
1: Gendüzi'de kalanlardan.
0: Fred basın toplantısı yaptı. İsmail Hoca geldi. Çok mutluyum.
1: İşte.
0: Beni buraya getiren kişiydi. Antrenmanlarda baya baya hırslı. Hoca da demiş kalsın. Bakalım nasıl kalacak, onu da merak ediyorum.
1: Bence çok zor o iş.
0: Bakalım. Yani yabancı kontenjanı değişmese bakalım nasıl kalacak.
1: Asensio
0: kaldı zaten demeye gerek.
1: Çalişka. Premier Lig haberleri var. Sabah da gördüm sabah.
0: Tamam ama şu an için Hull City yazıyor. Hull City'de de o tarafla görüştüm. Şu ana kadar hiçbir teklif yapılmamış. Herhangi bir girişim olmamış ama ilerleyen günlerde hoca bir rapor verir, ben Çalişka'yla çalışmayı düşünmüyorum derse ondan sonra takımlar devreye girebilir. Ama şu an Fenerbahçe'de yeni kontrat yapmış. Kontratı çok iyi. Evini de büyüttü Acarkent'te. Yeni bir eve geçti. Her şeyini burada İstanbul'da kalacak şekilde planlamış bir Talişka'nın şu an ayrılığını ben yakın görmüyorum bu arada.
1: Premier Lig falan belki.
0: Ondan sonra Vedat Muriç'le beraber 10 oldu mu Fenerbahçe arkadaşlar?
1: Abi şu an Gündoğdu, Kante, Ederson, Jadon, Skriniar, Semedo 6, Fred, Asensio, Vedat 9. Talişka'ya da yazıyorsak eğer kalıyor diyorsan
0: tabii, 10 oldu. 10. Şimdi Fenerbahçe buradan arkadaşlar 2 tane oyuncu göndermesi lazım. İki tane transfer yapabilmesi için. Hı-hı. Bakın Musa Bay'i saymıyorum orada. Geçen sezonun ilk 11'in oyuncusu bak mesela geçen sezon. O artı kontenjanları da saymıyorum. Şimdi Fenerbahçe diyor buradan iki tane adam gönderecek ki iki tane adam alabilsin. Bir santrafor %100 almak zorunda. Artık yani 99.9 değil ha. %100 artık o. Tamam mı? Bir tane de sağ kanat istiyorlar. Sağ ön istiyor. İsmail Hoca da istiyordu. Yönetim de böyle belirlemişti. Şimdi buradan iki tane adam çıkarın bana. Bana en yakın kim kalıyor? Semedo kalıyor, Fred kalıyor değil mi? Bana yani Fred en yakın. Ya şimdi Fred'in de açıklamaları, hocanın açıklamaları çok güzel. Şimdi Fenerbahçe eğer yabancı kontenjanında esneme olmazsa, artı iki daha gelmezse Fenerbahçe'nin de işi zor. Yani bence o yüzden hani niye transfer olmuyor, o olmuyor, bu olmuyor. Şimdi yönetimi eleştireceğimiz yer neresi biliyor musun? Yönetim şunu dedi. Biz dedi Haziran sonu ve ön elemelere kadar kadromuzu tamamlayacağız. Ve böyle bir açıklaması var. Burada taraftar haklı mı? %100 haklı. Çünkü taraftar siz bize bunu söylediniz, biz size inandık. Ama şurada da diyor ki Fenerbahçe yönetimi gerçekten gittiğimiz oyuncular çok yüksek maliyetli. Biz orada pazarlık yapıyoruz. Biz bu oyuncuları alacağız diyorlar zaten. Yani işin sonunda bizim nasıl transfer yaptığımızı görecek diyor herkes. Ama diyor zaten elimize toplasan iki tane yapacağımız transfer var diyor. Bir de 23 yaş altı bir tane kontenjanımız var. Diouf'u eklemesek diyor. Şimdi orayı isterseniz bir daha listeye getir. Evet. Kim var o listede? Şimdi orada Nene, Archie, başka kim var? Bir de Şerif.
1: Şerif.
0: Şimdi 3 tane adamım var. Buraya bir tane adam yazacaksın. 23 yaş altı stoper bakıyorlarmış bu arada. Yani Kim Minji, Manaksar, Belakdari Namin. Bu işte olmuyor. Olmuyor. Abi niye? Öyle ama. Olmuyor. Nasıl olacak? Şimdi, o zaman kanattan vazgeçiyorsan stopere dönebilirsin. Greenwood. Çıtayı yükselttim mesela kanatta. Greenwood, Grassi. Şimdi taraftar buralarda geziyor şu an. Yani buralarda geziyor. Şimdi buradan da 20. kattan aşağı at bırakamazsın. Doğru mu? Bırakamazsın. Herkes ne oluyor falan der. Şimdi Fenerbahçe'nin durumu bu. Buradan iki tane adam göndereceksin, iki tane adam alacaksın. Değişmez.
1: Bence 16-4 değişmeyecekse Fred Galatasaray'daki Lemina gibi olacak. Yani o kuralın değişmemesi durumunda Fred'i bence bir şekilde gönderecekler. Mecbur geliyor bana.
0: Başka çare yok.
1: Yok.
0: Zaten oraya mecburen Talişka'yı, Asensio'yu monte edip bir tane sağ kanat alacaksın. Bir tane de santrafor alacaksın. İşi kapatacaksın. 23 yaş altında şimdi çocuk bakıyorlar. Tamam mı oralarda? Şimdi olay böyle açıklandı.
1: En zor da 23 yaş altı stoper bulmaktır bu arada. Kaleci bile bulursun ama stoper işi...
0: Ha, şimdi ne olur? Oradan atıyorum Jadon Osterwolde'ye çok iyi teklif geldi. 20-25 bandında. Tamam mı? O gitti. Tamam, oraya bir tane normal stoper alırsın. Bir tane de 23 yaş altı alırsın. Başka bir şey olur. Ama hoca da çok beğeniyor. Osterwolde ile
1: uyumu çok iyi. Kalacak dedi abi. Osterwolde yani, İrfan bizimle dedi bu sözü. Yani,
0: özellikle oyuncuların da bakın toplantılarda verdiği demeçlere. Vedat çıkıyor, basın toplantısı yapıyor. İsmail Hoca'dan bahsediyor. Fred ondan bahsediyor. Gündüz'ü ondan bahsediyor. Şimdi orada gelir gelmez hoca da bir dokunmuş oyunculara. Yani hepsiyle birebir görüşmeler yapmış. Ve burada nasıl bir takım olacağımızı, nasıl bir aile olacağımız üzerinde baya baya bir oyuncularla görüşüyor. Şimdi İsmail Hoca'nın en iyi yaptığı şeylerden biri odur. Yani ikili ilişkileri oyuncularla iyidir yani. Yani İsmail, geçen sezon İrfan'ın, Osayi'nin, onun da olduğu dönemde Şimanski'nin yani baya baya problemli oyuncuları nerelere getirdiğini görmüştük şimdi. Allah var, elimizde böyle bir veri var. Ha, bu sezon aynısını yapar mı yapamaz mı bilmiyorum. Yaparsa takdir, kendi takımı iyi oynar. Yapamazsa eleştiri alır. Bu kadar net. Çünkü sen mesela Şerif'i açıklarken bonservisini ciddi tepki aldın mesela. Orayı doğru ifade edemedi.
1: Olmadı. Işte.
0: İyi niyetinden şüphe etmiyorum İsmail Hoca'nın. Kalbinin temizliğinden hiçbir şüphem
1: ben
0: yok. Çok iyi bir insandır. Orada bir şey anlatmaya çalıştı ama doğru anlatamadı. Ne oldu? O dakika kamuoyunda hemen sen nasıl oyuncunu taraftarın önüne attın? Haklı olarak eleştiriyi aldın. Bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Bence de öyle. Şeyi soracaktım sana, neyi soracaktım? Araya giremedim, giremeyince de unuttum.
0: Yani durum bu. Ha, buradan transfere mi geçelim, bir Galatasaray'a pas mı atalım?
2: İstersen Fenerbahçe sarı lacivert yayın yaptan kalsın.
0: Arkayı sarı lacivert yap evladım. Ay,
1: pas atmadan bu konuyu
2: hiç çağırmasın. Bir şey vardı sana. Ya. Programım yoğun, gelmezdim yani.
0: Ne güzel oğlum. O da işte.

0: Neden devam
1: bak şortunda giymişsin, farz et ki plajdasın, şimdi ayağını uzatıyorsun, güneş kremini sürdün, tamam mı?
2: Şu an bizi olabilirdim izledim ama.
1: He?
0: Nerede diyecektim?
2: Evet.
0: Gelmedi aklıma sorum. Gelince
1: sorarım. Şey yaparsın, bir Ali Naci'yi bir...

0: Çok tartışılıyor Sportif AŞ'nin yeni yapılanması, futbol yönetimi nasıl oluşacak vesaire. Dün sabah saatlerinde Ramspark Ali Sami Yen stadında Sayın Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Abdullah Kavukçu ile bir araya geldi.
1: Eray Yazgan yok muydu?
0: Eray Yazgan yoktu. Ama şöyle söyleyeyim, toplantı 3 kişi yapıldı. Sayın Eray Yazgan katılmadı. Transfer ve futbol planlaması üzerine gerçekleşen bir toplantıydı. Ama Sayın Eray Yazgan Sportif AŞ'de yeni dönemde başkan vekili olarak görev alacak. Nasıl ki bir önceki dönemde başkan vekili Sayın İbrahim Hatipoğlu'ydu. İbrahim Hatipoğlu'ndan boş olan başkan vekili koltuğuna Sayın Başkan Eray Yazgan'ı getirecek. Fakat Eray Yazgan zaten bunu kendi de deklare etmişti. Konuştuğumda birçok kişiyle, ki ben de kendisiyle görüşmüştüm o dönemde. Ben transferde, futbol takımında, antrenmanda değil, futbolun iletişim ve kurumsallık kısmında olacağım. Şimdi geçmişten de örnek verirsek, mesela Sportif AŞ yönetimi kaç kere toplandı geçen sene?
1: Kaç?
0: Sadece iki. Zaten bu iş bir anlamda Sayın Başkan bir kişiyle yapıyor. İki kişiyle yapmıyor. O yüzden yeni dönemde de Sayın Abdullah Kavukçu futbol planlaması ve transfer işlerinden sorumlu isim olacak. Sayın İbrahim Hatipoğlu geçtiğimiz yıl bugün Sayın Eray Yazgan'ın görevindeydi, yani Sportif AŞ Başkan Vekiliydi, ama futbolla alakalı kararlara da transferlere de karışmıyordu. Sayın Abdullah Kavukçu o süreci yönetiyordu. Burada bir değişiklik olmayacak. Bunun altını özellikle çizelim. Ya Sportif AŞ'deki isimlere de çok takılmamak lazım. Bunu
1: Bence de.
0: Sayın Başkan'ın takdiridir. İşte Sayın Özkan Tamirak, selamlar olsun. O da girecek Sportif AŞ yönetimine. Ama dediğim gibi Sayın Başkan Dursun Özbek futbol yönetimini Sayın Abdullah Kavukçu'yla birlikte götürecek. Bir de şurada
1: Zaten Ali Kürekli de yapmıştı haberi. Aralarında bir soğuk rüzgarlar estiği doğruydu ama o sıkıntıları aştılar beraber gibi bir durum yaşandı muhtemelen Dursun Başkan'la Abdullah Başkan
0: ya
1: arasında.
0: şöyle, Abdullah Kavukçu ile Sayın Başkan'ın arasında yani böyle birebir bir sorun varmış gibi gösteriliyor, ama o sorun olduğunu,
1: Soğukluk vardı
0: ya fikir
1: herhalde.
0: ayrılığı olur ama zaten Galatasaray'da fikir ayrılıkları ya da fikir çatışmaları başarıyı getirir. Yeter ki kopmalar olmasın, yeter
1: Bence
0: ki ayrılmalar olmasın. Şu anda da o durumda değil. Zaten Sayın Başkan da hem Okan Hoca'yla hem Sayın Abdullah Kavukçu'yla uzun uzun görüştü. Sadece transfer değil, futbol planlamasıyla alakalı, Kemerburgaz'la alakalı. Ama iletişim kısmında Sayın Eray Yazgan olacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten orada patron, Galatasaray'ın patronu Galatasaray Başkanı'dır.
1: Yani.
0: Bu bir gerçek. Bir de Abdullah Kavukçu'yla sanki Sayın Başkan farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde gibi gözüküyor, ama ikisi de iş ve ticaret adamı. Şu anda Galatasaray'ın parayı bastığın an indirebileceği oyuncular var. Ama daha transferin bitimine 2 ay 10 gün var. Bugün alacağın oyuncuyu ancak para basıp alırsın. Fakat Galatasaray şu anki hem Sayın Başkan hem Sayın Abdullah Kavukçu bir kuruşu dahi düşünüyorlar Galatasaray için. Çünkü limit var, UEFA kısıtı var. Yani oyuncuyu istediği noktaya kulübüyle birlikte getirmeye çalışıyor. Abi hep anlatıyoruz Sayın Erden Timur'un başarı hikayesi. Lucas Torreira transferi. 2 aylık pazarlık süre sonrasında 15'ten 6'ya indirip Galatasaray Lucas'ı transfer
1: ya
0: etti.
1: Ya da bu yayın satış süreci de mesela benzer bir başarı.
0: Yani,
1: hatta daha büyük başarı
0: o
1: bence.
0: yüzden Galatasaray taraftarının açıkçası bu noktada hem Sayın yani Galatasaray Başkanı'na ve yönetimine güvenmesi gerekiyor. Yani Galatasaray için şu anda anlaştığı oyuncular var. Ama kulüplerini dediğim gibi pazarlıkta belli bir noktaya çekmeye çalışıyor. Ben haftalar önce ne söylemiştim? Can Uzun süreci aynı soyadı gibi uzun sürecek demiştim. Çünkü 60 milyon euro üzerinden bonservis pazarlığı yaptığın bir oyuncu. Sen nereye getirmeye çalışıyorsun fiyatı? 40'lara getirmeye çalışıyorsun
1: O
0: sen fiyatı.
1: 60'ta da uçuyorlar bu arada. Yani bizim en
0: Yani.
1: sonunda 30'da uçtuğumuz gibi onlar da 60'ta Can Uzun'da uçuyor bence.
0: Şimdi bir yerde herkes tok satıcı pozisyonunu oynuyor. O yüzden yani Galatasaray'ın projeksiyonu belli. Futbol yönetim planı da belli. Bunları da belirtmiş olalım. Ve pası atalım. Yani ben biraz sonra teşekkür ediyoruz. Şu an 10 bin kişiyiz. Beğenilerinize de talibiz.
1: kulak.
0: Destek için de teşekkür ediyoruz. Biraz sonra John Duran
1: Süper
0: ve Osimhen'le alakalı da

0: Bir şeyler konuşacağız.
1: İki sıcak.
2: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
2: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız saat 14'e kadar. 14'ten sonra da sokak futboluna devam edeceğiz. 15'e kadar, saat 15'i gösterene kadar buralardayız. Umarım sizler de o saate kadar bizimle beraber olursunuz. Atakan Kurt'a da bir merhaba diyelim. Abi selamlar.
3: Selamlar sevgiler. Şu an yayınlar veriyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Bu hafta neredesin abi? İstanbul sınırlarında mısın yoksa yine böyle farklı noktalarda mısın?
3: Şu anda İstanbul'dayım. Orada izin verirse yarın Slovakya Bratislava Beşiktaş kampına gidiyorum. Samorin'e.
2: Kampa gideceksin. Ha, iyi.
3: Kampanacağım be. 3-8 Temmuz. Orada izin verirse inşallah Slovakya Beşiktaş kampında olacağım. Orada izlenimler, analizler, oyunculara bakacağım. Teknik direktör İtalyanlara bakacağım. Otlara'ya bakacağım. Ne gibi sistemle oynatıyor, ne gibi taktikler yapıyor, nasıl çalıştırıyor. Oyunculara neleri dikte ediyor, neleri söylüyor, neler bekliyor. Çok merak ediyorum ve onun için gidiyorum Ömer Fikret Şen'le beraber.
2: Evet, Ömer Fikret Şen'e de selam olsun. Eski dostlarımızdandır. Ottara mı? İşte ben yapay zekaya sordum, o Vatara diye çeviriyor falan. Ottara diyelim, hadi Vatara diyenler de var. Nasıl bir oyuncu abi? Monaco'dan oyuncu almak böyle bir tık riskli gibi sanki. Galatasaray'dan bunun örneklerini biliyoruz. Ve ben bu oyuncuyu, yani Monaco'yu da izledim ama çok fazla göremedim yani. Monaco'nun rotasyon oyuncusu. Genelde o bölgede hep Zakaria'yı görüyordum. Biraz anlatır mısın bize oyuncuyu?
3: Yani Monaco'dan 21 yaşında bir oyuncuyu almak çok kolay değil. Yani sürekli oynayan bir oyuncu olsa zaten senin niye tercih etsin. Oyuncu dripliklerde, hücumsal verilerde, ofansif özelliklerde en iyi beklerden bir tanesi. Hatta Mendes'den sonra en iyi driplik yapan, en iyi ofansa çıkan, sürekli koşu atan ve de isabet orada ve isabet pas sayısında en iyi ikinci bek olarak gözüküyor Fransa'da. Ama defansif verilerde aynısını söyleyemeyiz. Arkasına çok adam kaçıran, defansif zafiyetleri bulunan ve defans anlamında problemler yaşayan bir oyuncu tipi. Yani Beşiktaş ve Italiano onun arkasını kapatabilirlerse, açıklarını kapatabilirlerse, Jalo Akpadoğ ya da orta sahaya alacakları dinamik oyuncularla oyuncuların eksikliğini giderebilirlerse Ottara'dan verim alabilirler. Tabii yanında oynayan, kalede oynayan, orta sahada oynayan ve özellikle önünde oynayan oyuncu da çok önemli. Yani sol kanada alacakları oyuncu da çok önemli. Önüne alacakları oyuncu hem ofansla etkiliyse, hem iyi adapte oluyorlarsa birbirlerine, koordine oluyorlarsa ve de defansa, beke yardımcı oluyorsa problemden ortadan kalkar. Ama dediğim gibi hücumsal olarak çok iyi oyuncu ama defansif olarak ciddi zafiyetler olan bir futbolcu.
2: Evet, sakatlık problemi senin canını sıkıyor mu bu konuda? Önceden yaşadığı sakatlık problemleri de olmuş.
3: Can sorunu alamadım. Bir kez daha alabilir miyim?
2: Sakatlık problemleri canını sıkıyor mu? Çünkü çok sakatlığı...
3: Sakatlık problemi, evet. Sakatlık problemi var. Çok sakatlanan bir oyuncu değil ama geçen sene 132 gün oynamamış. Ondan önce 2 sene 30 gün oynamamış. 3 sene önce de 16 gün oynamamış. Ama geçen sene evet 132 gün oynamamış. Çünkü diz sakatlığı yaşamış. İnşallah kronik olmamıştır. Kronik değildir ya da nüksetmez. Mart'tan bu yana oynamıyor. Şu anda sakatlığı geçti. Ama şu anda antrenmanlara başlarsa işte yük binerse, fizik kondisyon yüklenirse 23 Temmuz'daki Midland maçında oynar mı oynamaz mı muamma, yetişimi bilmiyorum. Ama o maçta Rıdvan'la da idare edebilir. Ya zaten ben Midland maçında çok böyle aman aman bir performans ve tur beklemiyorum Beşiktaş'ta. Çünkü Beşiktaş transferlerini 23 Temmuz'a kadar yapamaz. Sol kanada orta sahaya ve kaleye oyuncu yetiştirebilir. Ama şöyle bir handikap var, çok derli toplu, çok diri bir takım ve antrenmanlarına ve hazırlık maçlarına çok erken başladılar. Yani çok hazır gelecekler. Beşiktaş maçında çok avantajlı olacaklar. Yani Beşiktaş Midtjylland'ı elerse benim için büyük bir sürpriz olur, öyle söyleyeyim.
2: Evet, Beşiktaş'ta tabii yolların ayrıldığı da birçok isim var. Ayrılıklar üst üste geldi. İşte Vasquez'de yollar ayrıldı. Elbilal Ture gitti. Cengiz Ünder gitti. Jota Silva gitti. Salih Uçan gitti. Yine Aslani gitti. Yani Beşiktaş yeni bir yapılanmaya giriyor. Evet, zaman zaman Beşiktaş yönetimini eleştirsek de hani bu vedalar senin için ne anlam ifade ediyor abi?
3: Yani doğru vedalar. Sergen Hoca Şalo ve Çerni'nin gitmesini istiyordu ama Şalo ile Çerni'nin kalması bence doğru oldu. Bu kadar fazla değişim, bu kadar fazla oyuncunun gitmesi gelmesi, sirkülasyon bir takım için çok sağlıklı değil. Yani sonuçta Şalo kötü oyuncu değil, Çerni kötü oyuncu değil. Bu oyuncular ilk 11'de de yedekten de rotasyonda da kullanılabilir, katkı verirler. İyi bir takımda ciddi etki yaratabilirler. Onun için ben Jalo'dan da Şen'den de iyi performanslar bekliyorum. Ayrıca Dünya Kupası'nda Agbadou milli takımında sol stoper oynuyor. Yani Agbadou'yu sol stoper oynatıp yanına sağ stopere Jalo'yu da koyabilir. Zaten bir tane sol stoper de alıyor Beşiktaş. Büyük ihtimalle kaleci Nübel'i alacak gibi de duruyor. Ben bir hafta 10 gün içerisinde bu transferin netleşeceğini ve biteceğini düşünüyorum. Çünkü Nübel'i 23 Temmuz'daki Midtjylland maçına çıkarmayı düşünüyor Beşiktaş. İyi bir kaleci Nübel. Yani alacağı rakamlar vesaire, bunlar ciddi rakamlar ama iyi bir kaleci transfer ediyor. Dün Almanya'daki arkadaşlarımla konuştum. Oradaki nabzı tutuyorlar. Haberlere bakıyorlar, yorumlara bakıyorlar. Kendi Alman arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Ciddi şaşırmışlar Nübel'in Türkiye'ye ve Beşiktaş'a gelmesine. Hatta çok eleştiriyorlarmış. Dalga konusu da olmuş. Yani senin Türkiye'de ne işin var? Aynısını Sané'ye de yapmışlardı. Çok iyi kaleci olduğunu belirtiyorlar ama. Yani Beşiktaş eğer Nübel'i alırsa çok büyük bir kaleci transfer edecek diyorlar. Merakla bekliyorum ama olacak gibi duruyor. Sadece işin Bayern Münih tarafı kaldı. Bayern Münih kulübüyle pazarlıklar, verilecek bonservis bedeli vesaire, bunlar konuşulacak. Ama dediğim gibi Nübel'le Beşiktaş arasında herhangi bir sıkıntı yok. Tek problem bonservis pazarlığı. Onun da ben bir hafta 10 gün içerisinde netleşeceğini de düşünüyorum. Onun dışında Beşiktaş dün Belçika'nın elenmesini bekliyordu. Hatta Senegal'in 2-0 önde olması, turu geçecek olması, o ihtimal Beşiktaşları heyecanlandırmıştı Trossard konusunda. Ama 86 ve 89'a gelen goller, 120. dakikada 3-2'ye gelen gol, sonra Senegal'in elenmesi, Belçika'nın devam etmesi Beşiktaş'ta keyifleri kaçırdı. Çünkü Trossard'dan yanıt bekliyorlar. Trossard'a yıllık 6 milyon euro önerildi. Sonra 8 milyon euro istedi Trossard. Ona okey denildi. Bütün şartları kabul edildi ama 4 yıllık mukavele istiyor. Beşiktaş'ta 4 yıla çok yanaşmak istemiyor. Çünkü 32 yaşındaki bir oyuncu. 4 senelik mukavele demek 36 yaşına kadar burada oynaması demek. Yani Trossard'dan siz 4 sene aynı verim alamazsınız. Bilemediniz, 2 sene aynı verim alabilirsiniz. Yani Beşiktaş o konuda görüşmelerini, temaslarını ve pazarlıklarını sürdürüyor. Trossard olabilir. Başka takımlara da bakıyor. Bu arada iyi de oynuyor Dünya Kupası'nda. Sonuçta Premier Lig'de iyi oynadı. Şampiyonlar Ligi finalinde iyi işler yaptı. İsteyen kulüpler de var ama o rakamları veren, o sözleşmeleri kendisine öneren kulüp sayısı çok az. Arabistan'da o şartları alabilir, daha iyisini de alabilir. Ama başka kulüplerde ya da başka ülkelerde aynı şartları ve sözleşmeleri alacak gibi durmuyor. Ama Beşiktaş'ın başka adayları da var. Laurent de var, Davidashvili var, başka isimler de var. Hala temaslar devam ediyor Beşiktaş'ta Cihan'cığım.
2: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212-273-10-10'a mesajlarını atabilir dostlarımız. Bu Vlahovic ve şimdi de Pellegrini transferleri ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş'la anlaştığı iddia ediliyor Pellegrini'nin. Hani orada bir

0: O saha havası estirebilir mi? Hani yaşı da 30, iş ahlakı nasıl onu da bilmiyorum ama hani ahlaklıysa, sakatlık yaşamazsa, hani maliyetinden bağımsız iyi bir transfer gibi duruyor Pellegrini. Ama hani şimdi az önce bahsettiğin Trossard 32, Pellegrini 30, biraz daha böyle gençten yaş ortalaması daha yükseğe doğru gidiyor Beşiktaş. Bahsedilen transferlerden, tabii daha alınmadı oyuncular ama yakın olan isimlerden bahsediyorum.
1: Tabii şimdi İtalyan sisteminde çok böyle 30-32 yaşındaki oyuncularla önde baskı yapmanız zorlaşabilir. Yani onun dengesini bence iyi sağlayacaklardır. Trossard çok klas bir oyuncu. Vlahović çok klas bir oyuncu. Vlahović genç bir oyuncu ama. Yani Vlahović de Beşiktaş'tan süre istedi. 4-5 büyük ligle temaslarım var. Oradaki takımlarla temaslarım var. Onlarla görüşeceğim. Eğer onlar olmazsa size dönüş yaparım dedi. Tıpkı Trossard gibi. Ama Vlahović daha genç bir oyuncu tabii. Vlahović bu şartları, bu sözleşmeleri yine bulabilir. Ama Trossard bulamayabilir. Yani göreceğiz. Şu anda Beşiktaş bakıyor. Şimdi kolay değil Cihan. Yani hiçbir oyuncu Türkiye Ligi'ne, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakmıyor. Sonuçta belki Beşiktaşlı Fenerbahçeli arkadaşlarımız kızacak. Ben Beşiktaşlıyım ama Galatasaray gittiği zaman oyuncular daha cazip geliyor. Çünkü son 4 yılda şampiyon olması, çok yıldız isimleri barındırması, Osimhen, Sané gibi oyuncuların, Davinson Sanchez gibi oyuncuların Galatasaray'da oynuyor olması, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene son 16'ya kalması, yine bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ciddi bir şey yaratıyor oyuncularda. Sıcaklık yaratıyor. Ama Beşiktaş'ta aynı oyuncuya gittiğiniz zaman bakıyor son 4 senedir kaos hakim. Başkanlar, yönetimler, hocalar, oyuncular sürekli değişmiş, sirkülasyon var. 4 senedir kasımda olan bir Beşiktaş, Avrupalarda olmayan bir Beşiktaş, kadro kalitesi henüz yeterli olmayan bir Beşiktaş. Oyuncular gelmemekte diretiyorlar ve oyalıyorlar. Diyorlar ki işte bekleyin. Biz başka takımlarla görüşüyoruz. Tabii Türkiye Ligi de var. Tabii Beşiktaş ve Fenerbahçe bu problemlerle boğuşuyor. Galatasaray bir nebze olsun bu konuda rahat. Onun için Beşiktaş'ın işi zor. Ama büyük ihtimalle Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi artık takımların çok düşünmediği ama Türkiye Ligi'ne fazla gelebilecek futbolcularla elbette ki masaya oturulacaktır ve Beşiktaş bu oyunculardan bazılarını getirecektir.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Döneceğim abi tekrar Beşiktaş'a ama yani şunu sormak istiyorum. Seninle telefonla, yani yayına bağlanmadan önce de konuştuk. Dünya Kupası'nı böyle beğenmeyenler de var, işte çok beğenenler de var. Sorduğumda işte birçok kişi 2002 Dünya Kupası'nı söylüyor. Tabii ki o dönem işte bence insanlar kupanın, organizasyonun, işte maçların ya da oyuncuların değil, o dönem içinde bulundukları mutlu dönemlerin dair anılar olduğu için tabii ki 2002 diyebilirler. Mesela bana göre de en iyisi 2006'dır ama bu Dünya Kupası da bence çok iyi maç anlamında, saha içi anlamında. Ama çok beğenmeyen de gördüm. Senin yorumun nedir?
1: 2002 Dünya Kupası güzel bir turnuvaydı. Hem turnuva anlamında hem maç anlamında. Türkiye için de çok iyiydi. Maçların yarısı keyifliydi. Ama çok yıldız olmayan bir turnuvaydı. Hatta Fransa grup elemelerinde elendi. Zidane ilk maçta oynamamıştı. Senegal Fransa galibiyetiyle başlamıştı. Brezilya sadece yıldızlar olan bir takımdı. Ronaldinho, Rivaldo ve Ronaldo vardı. Fenomen Ronaldo. Ama onun dışındaki takımlarda yıldız ve star oyuncu yoktu. 2022 Dünya Kupası keyifli bir turnuvaydı. Katar'daydı. Messi damga vurdu. Çok konuşulan bir turnuvaydı. Mbappe çok iyiydi. Fransa-Arjantin finali belki de Dünya Kupası tarihinin en iyi finaliydi. Messi'nin damga vurduğu ve kupayı aldığı bir turnuvaydı. Ben 1990'dan beri Dünya Kupası'nı istiyorum. 88 Avrupa Şampiyonası'yla başladım. Ben 1981 doğumluyum. 88 Van Basten, Rijkaard, Gullit. O Rusya maçı 2-0'lık Van Basten inanılmaz golü. O gündür bugündür maç izliyorum. İtalya 90 işte Skilacciler, İtalya'nın iyi oynadığı, Maradona'nın finale çıktığı, Almanya'nın Klinsmann, Effenberg, işte Lichtbarski, onun dışında Thomas Hessler, Rudy

0: Inter böyle enteresan bir takım vardı. Kupayı aldı ama zevksiz bir turnuvaydı İtalya 90. 94'te zevksizdi, Amerika'daydı. Brezilya aldı ama Romario dışında baktığımız zaman takımı çok yıldız barındırmıyordu ama Carlos Alberto Parreira ile set oyunu ve geriden oyun kurarak ilk o oyun sistemini yapan, monte eden, uygulayan hocaydı ama çok zevkli bir turnuva değildi. 98 Fransa damga vurdu, fena değildi ama benim gördüğüm en iyi turnuva bence 2026 ABD, Meksika ve Kanada Dünya Kupası Cihan. Tek handikapı maçların geceleri sabaha karşı oynanması ve de 23. dakikada su molası, 3 dakikalık su molası, reklam pastası vesaire. Ama onun dışında bütün maçlar çok güzel. Bütün maçlar çok keyifli. Her maçın ayrı bir hikayesi, ayrı bir romanı, olayı var. Dün bakıyorsun Senegal maçı 2-0 önde, 86-89 2-2 oluyor. 120'de Belçika atıyor. Geriden geliyor, turnuvada devam ediyor. Messi damga vuruyor, Mbappe damga vuruyor, Haaland damga vuruyor. Olise, Dembele, ya Vinicius Junior, inanılmaz bir turnuva. Yani tek sıkıntısı Türkiye'nin devam etmemesi. Ama Kongo iyi işler yaptı, Senegal iyi işler yaptı, Fas inanılmaz iyi işler yapıyor. Arjantin iyi oynuyor, Fransa benim Dünya Kupası tarihinde, yani Dünya Kupaları tarihinde gördüğüm en iyi takım. Yani Olise, Dembele, Mbappe ileri üçlüsü birbirini tamamlayan, yani Ballon d'Or olan Dembele sürekli önde baskı yapıyor, adam kovalıyor. Olise inanılmaz hırslı, sürekli Mbappe'ye pozisyon hazırlıyor. Mbappe takımı inanılmaz sahiplenmiş, takım onu sahiplenmiş, takımın yıldızı olarak benimsemiş. Mbappe büyük işler yapıyor, bence finale kadar gidecek gibi duruyorlar. Tek onları zorlayacak takım İspanya olabilir pas oyunuyla. Ama Fransa, yani vasatın altına düşmezse her takımı güle oynaya yenebilir. Onu tek zorlayacak takım biraz İspanya, biraz Arjantin. Ama dediğim gibi Fransa kupayı alamazsa ben büyük şaşırırım. Çünkü hakikaten domine ediyor ve eziyor takımları. Yani ben böyle bir Fransa milli takımı görmedim şu an. Bilmem katılır mısın?
1: Kesinlikle, yani ben de özellikle bu 2010'u da unutamıyorum. Evet, 2006 da güzeldi ama işte Rooney'ler, Messi'ler, Ronaldo'lar, bir de Vuvuzela falan vardı ya mesela. Bu Dünya Kupası'nda o tarz bir şey çok duyamadık. Hani bir ara Meksika'da bir şey çeviriyorlardı, adını unuttum. Onun sesi çok yayına geliyordu ama
0: 86 Meksika dalgasını,
1: evet, bir de o var.
0: Meksika'daki maçlarda o Meksika dalgasını görüyoruz. Norveç'in maçlarda kürek çekmesi maç sonu inanılmaz. Çok güzel. Turnuvaya damga vurdu. Fas'ın gollerden sonraki sevinçleri, sevinçliğe varmaları, şükürleri, ondan sonra tribünle kenetlenmeleri, performansları, golleri, Hollanda'yı saf dışı bırakması, Afrika takımlarının çok iyi oynaması, damga vurması, Latin Amerika takımlarının, Avrupa takımlarının çok zorlaması, yani bunlar muazzam olaylar bence.
1: Evet, Dünya Kupası devam ediyor. Tabii bir de Messi'nin aranma olayı var. Videoyu gördün mü bilmiyorum. Messi...
0: Gördüm. Messi'ne kahkahalar atıyor. Yani görüyorsun değil mi Can? Adamda zerre şey yok. Yani ego ve kibir yok. Yani ben Messi'yim kardeşim. Beni nasıl ararsınız? Ben bir telefon açıyorum. Sonuçta adam Inter Miami'de top oynuyor, kaptan. Ve Inter Miami'nin, Amerika Futbol Ligi'nin ve Amerika'da futbol izleyicisinin artmasına sebep olan adam Messi. Yani sonuçta yaptıkları ayıp. Messi'ye bunu yapmaları ayıp. Ama işte şey yapıyorlar. İşte ABD böyle bir ülke. ABD dünyanın en güçlü ülkesi. Aklınızı başınıza alın. Şeyleri vermeye çalışıyorlar ama bunlar ters yapar. Yani yarın bir gün Arjantin ABD maçı falan olursa Arjantin 3 kat daha motive olur bu maça.
1: Evet, acaba Amerikalı futbolcuları da böyle arıyorlar mı? Aslında tabii ki kural herkese göre kuraldır ama senin de dediğin
0: ama
1: gibi.
0: Ama her takım aramıyorlar.
1: Tabii biz süper gücüz imajını vermek için bunu yaptıklarına ben de inanıyorum. Şunu da soracağım, döneceğim Beşiktaş'a ama iddialar var abi. İşte bu Dünya Kupası topuyla işte çalışan eski kaleciler vesaire diyorlar ki bu top Dünya Kupası'nda daha çok gol olsun diye yapılmış gibi. Kaleciler aynı golü çok fazla yiyorlar. Yani topa dokunuyorlar ama o top kalenin içine giriyor diyorlar. Ve havada süzüldükten sonra topun daha ağırlaştığını iddia eden kaleciler var. Böyle bir şeyin olma ihtimali var mı sana göre?
0: Kardeşim, içinde çip var mı yok mu bilemem. Bu çok uç bir iddia ama emin ol benim de aklıma geldi. Çünkü vuruşlar genelde gol oluyor. Gol olma yüzdesi çok fazla. Dünya Kupaları tarihinin en çok gol alan turnuvası bu. Yani her maçta ikişer, üçer, dörder tane gol ve goller oluyor. Yani Amerika böyle bir şey yaptıysa hakikaten ya bu işi zaten bu emperyalizmin bu olayı lanse etme, reklamını yapma, tanıtımını yapma, olayı satma, pazarlama bu işin zaten nirvanası adamlar. Yani onu bile düşünmüş olabilirler biliyor musun? Yani topun ağırlığını düşürmek, topu bazı şekillere büründürmek, topa vurduğun zaman hızlanmasını sağlamak, dönmesini, döne döne gelmesini sağlamak. Bunları yapmış olabilirler ki öyle de duruyor zaten.
1: Evet ya, Schmeichel falan da bunu dile getirince hani benim de böyle biraz normalde ya yok artık falan herhalde öyle bir şey yoktur diye düşündüm ama yani Dünya Kupası topunda böyle bir şey olur mu deyince ve kalecilerin yediği gollere de baktığında benzer goller acaba mı diyor insan yani, dediğin gibi.
0: Tabii yani öyle aman aman kurtarış, evet görüyoruz zaman zaman Paraguay'ın kalecisi, Fas'ın kalecisi, işte İngiltere maçında, İngiltere kimle oynamıştı? Kongo muydu?
1: Demokratik Kongo muydu? Bak,
0: evet, Kongo'nun kalecisi, onların yaptığı böyle kurtarışları görüyoruz ama böyle akıl almaz yenilen goller de var.
1: Evet, tekrar geliriz Dünya Kupası'na. Biraz Beşiktaş'a devam edelim abi istersen. Hani Beşiktaş'ta 11'de oynayacak kapasitede yabancı oyuncular var mı yok mu? Evet, gidenler var işte. Ndidi, Akpodo, Murillo. Şu an baktığımızda bunlar ama 11 oynayabilir diyoruz. Hani bir de Çerni'yi de hani ekleyebiliriz. Ama işte Jalo, Udokai, Olaytan, Rashica falan. Yani Beşiktaş bu Vlahovic dışında, işte Trossard dışında, yine konuştuğumuz isimler dışında daha farklı isimlere gidiyor mu? Daha böyle medyada olmayan, senin kulağına gelen, kulislerde konuşulan farklı isimler var mı?
0: Ya elbette ki gidiyor. Menajerler öneriyor. Oyuncuları bekliyorlar. Yani sonuçta bir de mesela şu anda bile bir menajer bir oyuncu önermiş olabilir. Ya şu an şunu konuşursak. Yani sen oyuncu bilgilerini, transfer bilgilerini birkaç gün öncesinden alıyorsun. Ya da bir hafta öncesinden alıyorsun. Ya da sonrasından alıyorsun. Ama taze bilgiler, taze oyuncular geliyor. Udokai zaten seneye kalmaz, gider. Saydığın oyunculardan yola çıkalım. Murillo oynar. Ndidi 23 Temmuz'daki maçta oynayabilir. Ama bence kalmaz. Beşiktaş'a Ndidi'yi satar ve para kazanır. Zaten çok da İtalyano'nun oyun sistemine uyan bir şey değil, oyuncu değil. Çünkü İtalyano orta sahada sürekli basan, onun dışında ön alan baskısı yapan, daha genç, daha dinamik oyuncular seçiyor. Ndidi böyle bir oyuncu değil. Onun için oraya başka oyuncular alacaktır. Ben iki tane orta saha transferi bekliyorum.
1: Evet, ve tabii diğer tarafta seninle çok konuşmadık. Bu hafta diğer yorumcularla konuştuk ama senin yorumunu da merak ediyorum işin açıkçası. Yani amiyane tabiri utanç verici bir Dünya Kupası atlattık Atakan abi. Yani koskoca futbolun gündemi Villa'da Villa oldu. Böyle bir şey olabilir mi çok bilmiyorum ama Dünya Kupası'na bir tane Türk hakemimiz gidememiş. Ortada kabahatli yok. Kamp yeri çöle taşınmış. Değiştirmeyi kimse becerememiş. Ortada hata sahibi bir insan yok. Yani takım çok kötü oynamış, grupları geçememiş ama kimse o hatayı kabullenmiyor. İnsanlar hala çıkıp villalardan bahsedecek cüreti bulabiliyorlar. Neden böyle bir rahatlığımız var sana göre?
0: Maalesef Türkiye'de istifa olayı son yıllarda olan uygulanan bir olay değil. İnsanlar başarısız olabiliyor ama başarısız olarak adlandırmıyor. Başarıya herkes sahipleniyor, başarısızlığa kimse sahip çıkmıyor. Hata alayım demiyorlar, özür dilemiyorlar, teşekkür etmiyorlar, sürekli inat ediyorlar. Böyle inanılmaz bir haleti rüyemiz, akıl dışı olaylarımız var. İnşallah toparlanırız, inşallah doğru işler yaparız. Yani bilemiyorum. Yani şimdi turnuvadan elenen birçok takımın federasyon başkanı ve teknik direktör.

0: bir sahipti. Ama maalesef bizim federasyon başkanımız, teknik direktörümüz kendini başarı zannediyorlar. Bir de bak emin ol, yemin ediyorum bu turnuvadaki birçok takımdan daha iyiyiz biliyor musun? Sadece iyi hazırlanmadık, iyi mücadele etmedik, iyi sistemimiz, taktiğimiz yoktu, iyi teknik direktörümüz yoktu. İşte erken gitmedik, jetlag yedik, aklımız beş karış havadaydı. Yoksa biz bu turnuvadaki birçok takımdan daha iyiyiz ama en kötü mücadele eden, en az inanan milli takımız. Ya mücadelesi olur mu? Yani ne ki, hangi takımlar nasıl mücadeleler yapıyor şu an? Ama biz maalesef, ya şimdi bakıyorsun Arda Güler, Kenan Yıldız birçok takımda yok. Birçok takımda yok. Yani sen Arda'yı, Kenan'ı koy bazı takımlara, alır götürür taşır. Şimdi zaten ben geçen çok da kızdım. Arda'ya da kızdım. Hatta şunu yazdım. Ya çok iyi futbolcu, çok klas oyuncu ama hiçbir zaman bir dünya starı olamayacak yazdım. Evet, bir Messi, bir Mbappe, bir Vinicius, bir Olise olamayacak ama sonuçta hakikaten çok klas oyuncu ve hazırlayıcı bir oyuncu. Arda Güler'e göre takım yapmamız lazım. Arda Güler'in etrafına çok koşan, çok dinamik, çok mücadele eden, onu taşıyan, onun taşıdığı futbolcular koymamız lazım. Ama koşmayan, mücadele etmeyen aynı tip, aynı tarz oyuncular koyarsak hiç iyi olmaz ve de ilerleyemeyiz. O yüzden Arda Güler'e göre takım yapmak lazım. Tamam, Kenan bunu taşıyabilir ama 8 tane, 7-8 tane koşan oyuncu koymamız lazım takıma.
1: Evet, Ersin Destanoğlu ile ilgili bir sorum olacak ama dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Paranoyaklığa gerek yok demiş. Şampiyonlar Ligi'nde de bir sürü gol oluyor 2 senedir. Yeni sistemden sonra bu iş böyle oldu diyor. Diğer bir dinleyenimiz de Caner de diyor ki bu top bir tek bizim işimize yaramadı galiba demiş. Atakan'a katılıyorum. 50 yaşında.
0: Uğurcan'ın da bahanesi oldu işte.
1: Olabilir ya, şu an tabii muamma, sadece iddialar konuşuluyor. Dünya Kupası'ndan sonra daha çok ayyuka çıkar. Atakan'a katılıyorum. 50 yaşındayım. Çok turnuvaya şahit oldum. Şu an oynanan benim de favorim. Hepsi ayrı güzeldi ama favorim de Fransa demiş. Kazanır diyor Fransa. Atakan Kurt'tan duymak istediğim tamamen Ersin Destanoğlu'nun gittiğidir demiş Erkan. Buradan devam edelim o zaman. Zaten sözleşmesi bitti Ersin'in ama ortada tuhaf bir durum var Atakan abi. Bütün spor siteleri, işte televizyon programları falan görüyorum, diyorlar ki işte İtalya ona Ersin'i kamp kadrosuna almadı. Adamın sözleşmesi bitti. Yani neden kimse bundan bahsetmiyor?
0: Beşiktaş Ersin'e sözleşme önerdi ama Ersin kabul etmedi. Ersin Beşiktaş taraftarıyla arasında sorun olduğunu, daha doğrusu Beşiktaş taraftarının kendisine yanlış yaptığını, baskı altına aldığını, hak etmediği olayları gördüğünü vesaire bunları söyledi. Ben Ersin'in kalmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sonuçta burada zaman zaman ilk 11 oynayabilir ama çoğu zaman yedek olur. Ve abilik yapar, liderlik yapar. Altyapıdan çıkmış bir oyuncu, şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Sonuçta gidişi takımlarda da büyük ihtimalle ilk 11 oynatılmayacak. Ama tabii 23 Temmuz'da bir maç var. Nübel'i yetiştirirse Beşiktaş, orada yedek kaleci içinde şey olur. Yani bir zamanlar olur ki Nübel'i yetiştirecek gibi duruyorlar. Onun için Ersin'i de acele etmiyor olabilirler. Ama dediğim gibi Ersin'in de kalmasını istemişlerdi ama Ersin'in kalma ihtimali %20-25'lerde.
1: Yok, şu yüzden sordum. Ya aklımda deli sorular işte. Dün itibariyle Ersin'in sözleşmesi bitti. Şu an kulüpsüz görüküyor ama işte programın başında sana söylediğim isimler resmi siteden duyuruldu. İşte Aslani'dir, Salih Uçan'dır. Beşiktaş bunlara veda etti ama Ersin'e etmedi. Senin dediğin gibi sözleşme teklif etmişler. Diğer kulüplerle görüştükten sonra
0: hala görüşülüyor bu arada.
1: Hull City deniliyor. Bunun doğruluk payı nedir? Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'de. Ya aklını karıştırabilir.
0: Hayır, Hull City'de var, başka takımlar da var.
1: Senin kulağına gelen, hani daha böyle olması gereken ben, Süper Lig'den mi?
0: Ben İspanya'dan takımlar var. Deportivo var. Onun dışında Fransa'da takım var. Hull City var. 3-4 tane takımla görüşüyor.

0: Yani ama Beşiktaş'ta da kalma ihtimalinin %25-%30 olduğunu söylüyorsun sen de.
1: Yani şu anda %25-%30'a düştü. Tabii yarın bugün başka bir gelişme olur. Bu oran artar. Ama daha düşük ihtimal olarak gözüküyor. Yani bir de şöyle bir durum var. Şimdi yarın bugün anlaşıldı, imzalandı. Kardeşim şunu sormazlar mı ya? Madem anlaşacaktım bu adamı, niye 15 gün önce anlaşmadın? Yani kampa götürseni, kamp yerde hocayı tanırdı, hoca onu tanırdı. Mesela bu da sorulacak. Ben şu anda kalma ihtimali %25-%30 olarak görüyorum.
0: Evet, tabii diğer taraftan da Avrupa'da ön elemeler oynanacak. Onları da oyuncuları yetiştirmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Tekrar Dünya Kupası'na dönelim istersen. Amerika-Bosna maçını izleyebildin mi? 2-0 biten mücadele. Biraz geç saatlerdeydi ama belki izleme fırsatın olmuş.
1: İlk 5 dakikasını izledim. Sonra da uyudum. İlk yarıda yani Bosna hiç rakip olamadı. Hiç zorlayamadı ABD'yi. ABD zaten bir tane gol attı, o saatte de sayılmadı. Sonra bir tane daha attı. Barakula mıydı oyuncu? Onu hiç marke edemediler. Hiç önlem alamadılar. ABD özellikle kendi sağ kanadından, Bosna'nın sol kanadından çok ataklar yaptı. Organize ataklar geliştirdi. Etkili oldu. Çizgi indi. Kenar ortalarıyla ya da geriye çıkardıkları paslarla etkili oldu. Bosna önde top tutamadı, pas yapamadı. Rakip ceza sahasına giremedi. Zaten ikinci yarıda oyun koptu. Zaten 10 kişi kaldı. Hak ederek ABD aldı. Çok zorlanmadı yani.
0: Peki bu Kanada ile Meksika fasulye mi abi bu turnuvada? Ya yani maçların neredeyse %90'ı Amerika'da oynanıyor. Neden buna Meksika, Amerika, Kanada Dünya Kupası diyoruz?
1: O gösterme yani. Onları şey yaptılar. Sadece ABD aldı gözükmesin. Meksika, Kanada'da gözüksün ama İşte az maç verelim oraya. İşte ABD'nin pazarlaması işte gücü. Şimdi 2022 Katar Dünya Kupası'nı almak istiyordu ABD. Hatta o dönem Amerikan Başkanı Dünya Kupası işte açıklandığı yere gitmişlerdi. Hatta İngiltere'de gitmişti. David Beckham'ı götürmüşlerdi. Sonra Katar'lıya açıklanınca ki Katar'dan o dönem ciddi paralar alınmış. O zaman yanlış hatırlamıyorsam platini vardı. Sonra ABD kendisine verilmeyecek Dünya Kupası hemen bir operasyon başlattı. FIFA'nın 3 numarasını ABD'de yakaladı. Oraya dedi ki ömür boyu hapis alacaksın. Ama bir şart da almazsın. Konuşursan, platinin bütün iç çamaşırlarını anlatırsan seni çıkarırız dediler. Koruma alırız. O da konuştu. Sonra Platini'ye görevden uzaklaştırdılar. Sonra 2026 Dünya Kupası'nı aldılar. Yani ABD böyle. Yani günümüzün mafyası. Muhtemelen ya 4 ya da 8 sene sonraki Dünya Kupası'na da galiba varlar. Öyle hatırlıyorum. 8 sene sonra da 3-4 ülkeden bir tanesi. ABD bunu yapıyor. Çünkü orada bir ciddi bir gelir var. Reklam parası, reklam pastası. İnsanların ABD'ye gitmesi, turizm için oraya tercih etmesi ve para kazanması var ABD'nin. Bunları yapıyorlar.
0: Evet, tabii Beşiktaş'ın efsane amigolarından Alen Markar yanında bir isyanı oldu. Dedi ki yani bir sene önce 32 bin lira olan kapalı üst türbünün kombine fiyatı bir anda 80 bin liraya çıktı. Daha dedi işte bir iki gün önce Önder Özen içimizde birlik olacağız vesaire dedi. İşte bu söylemle bize bir enerji pompaladı. Hani gelecek transferle de bu havayı olumlu hale getirecektik ama dedi bir anda dedi bu 32 bin liradan 80 bin liraya çıkmasını kabul etmiyorum dedi. Tarihe bir kılıç çekmektir ifadelerini kullandı. Bu kombine artışıyla ilgili bir şey söylemek ister misin?
1: Evet. İnanılmaz fazlasal. İnanılmaz bir rakam. Yani ben de beklemiyordum. Ben de çok şaşırdım. Amiyane tabir hayal kırıklığına uğradım. Demek ki Serdar Başar şunu söylüyor. Ben buraya dünya yıldızlarını getireceğim. Fiyatları işte 3 katı 4 katı arttırdım. Bunun sebebi de starları izlemek ucuz olmayacak mesajını verdi. Star transferlerini bekliyorum.
0: Ya yani %115, %120'lik bir zam hani evet zam olur tabii ki enflasyon vesaire ama en azından bir %30, %40 beklerdik. Ama %115, %120, %120'lik bir zam olunca hani Beşiktaş taraftarları da bunu bana çok sorduğu için sana da bunu yöneltmek istedim. Favorin kim abi Dünya Kupası'nda? Mbappe şovunu yapmaya devam ediyor ve Mbappe'den beklenmedik.

0: şekilde mütevazi röportajları duyuyorum. İşte Messi'nin rekorunu alt üst edebilir misin vesaire. Onu bilmem ama Messi gollerini yine devam edecektir şeklinde. Hani onun bir efsane olduğundan bahsediyor. Yine aynı şekilde.
1: Evet. Messi'nin gol sayısı 19'ar mı oldu?
0: Bakalım yani şu an eşitler. Elbette ki Mbappe geçecek. Daha yaşı çok genç. Onun bir 2-3 tane daha Dünya Kupası görecek durumu var. Ama totalde ben Messi'yi geçeceğini düşünmüyorum ama Dünya Kupalarında geçecektir tabii ki.
1: Tabii yani şöyle söyleyeyim. Ya bu arada geçebilir. Yani belli olmaz hiç. Yani. Şimdikiler yeşil boy adaları.
0: Arjantin.
1: Yani gider eler anlayamazsın ki.
0: Arjantin
1: yani kavrayamazsın. Tabii yani gider 90 dakika işte tek kale oynar Arjantin açamaz. Yeşil burada da iyi savunma yapıyor. Gider bir defa atak yapar gol atar. Şimdi çok Messi üzerinden oynanıyor Arjantin. Yani tamam müthiş bir takım ama 39 yaşındaki Messi'ye endeksi bir takım. Messi'yi çok iyi marke edebilirsen, kapatabilirsen alanı Arjantin açabilirsin. Şimdi Fransa'ya bakıyorsun. Mbappe'yi kapat, Dembele'yi kapat, Olise. Yani zor. Yani Fransa'yı marke etmek açıkçası sonra çok dinamik bir takım yani.
0: Ya bir de mesela o maçın kazananı 7 Temmuz'da Avustralya-Mısır maçının galibiyle oynayacak. Yani Arjantin'in öyle bir final yolu var ki abi yarı finale kadar gerçekten yani elbet bütün takımlar sert bilemeyiz ama kağıt üstünde konuşuyorum. Ya finale kadar karşısına böyle elle tutulur bir takım çıkmıyor. Mesela şimdi Paraguay Almanya'yı eledi. Şimdi Fransa ile karşılaşacaklar. Olursa çeyrek finalde İspanya falan filan da olabilir. Hani zevkli bir maç olma potansiyeli yüksek. Senin de söylediğin gibi ama yani Arjantin'in sanki burada önü çok açık bu kura ağacında bulunduğu noktada.
1: Ama şöyle bir şey var. Katılıyorum. Ama bir de şöyle bir durum var. Yani Arjantin sol Dünya Kupası sahibi finalist Sima'yı kazandı. İki Copa Amerika'sı var ve dünya sıralaması şu anda birinci sırada. Ve grubu da birinci tamamladı. İkinci tamamlasaydı güçlü takımlara karşı oynuyordu. Mesela Ronaldo'cular mesela diyor kardeşim Portekiz şunlarla oynuyor. Sonra bir baktım Portekiz birinci olsaydı çok zayıf takımlarla oynuyormuş. Sen Kongo'yu yenemiyorsun. Gidiyorsun üçüncü maçı kazanamıyorsun. Sen gidiyorsun gruptan lider çıkamıyorsun. Kusura bakma da yani elbette güç takımlarla oynayacağız.
0: Evet abi biraz da dönelim annemizin ligine. Yani bu 10+4 kuralı vardı. Federasyon yok dedi kardeşim bu kural değişmeyecek açıklama yaptı. Ama Kulüpler Birliği tekrar toplanıp tekrar itiraz edecekmiş. Bu 10+4 kuralının değişikliğe gidilmesi için. Buna biliyorsun bir tek Kocaeli Spor ikna olmuştu. İmza için değişim vermişti. Diğer kulüpler ikna olmamıştı. Federasyonda bir değişikliğe gitmeyeceğini söyledi. Ama Kulüpler Birliği pes etmiyor. Tekrar bir itirazda bulunacak. Değişen bir şey olur mu?
1: Yani bence olmaz zaten gelecek sezon, yani geçen sezon başı bunu söylemişlerdi, bu kararı. Yani federasyonun yaptığı en doğru işlerden bir tanesi o bence. Yani eğer anında karar vermedi, yani günlük karar vermedi, bir sene önce açıkladı. Onun için ona göre hazırlansaydı. Ha, gönül ister ki bunları 3 sene sonra için açıklasınlar. Mesela 2026-2027 sezonu başında desinler ki, 2029-2030 yılında işte yabancı konu öne düşecek. Şimdi 3 sene sonra yaptığın zaman takımlar da ona göre sözleşme öneriyor ya da imzalıyor oyuncularla. 3 senelik mukavele imzalıyorsun. Ona göre hazırlık yaptığın için bir kaygın olmuyor. Ama 1 sene sonra ya yaptığın zaman takımlar elindeki yabancı oyuncuları çıkaramıyor ve zarar ediyor. Yani tabii görünüşten 3-4 sene sonrasının planı yapasın. Ama dediğim gibi çok günlük değildi. Bir sene önce karar verilmişti bu. Ben çok yanlış olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet, bir de Liverpool'da yeni stoperini açıkladı. Biraz da evet Beşiktaş'ın dışına da çıkalım. Galatasaray, Fenerbahçe de yapalım. Evet, sen Beşiktaş ağırlıklı bir yorumcusun ama senin fikirlerin benim için kıymetli. Jeremy'yi aldılar Rennes'den 64 milyona. Sence Van Dijk'ı bırakır mı Liverpool? Galatasaray haberleri vardı.
1: Orada galiba Korate ayrıldı.
0: Evet, evet.
1: Ya onun yerini aldılar. Van Dijk kalır. Ya Van Dijk çok iyi oynuyor. Van Dijk çok iyi oynuyor. Yani Hollanda'ya da bakıyorsun. Adam tek başına savunmayı sırtlamaya çalışıyor. Bir de fiziksel yapısı, kapasitesi 2-3 sene daha oynar Van Dijk. Muhtemelen gelecek sene de Van

0: yerine bir oyuncu olurlar. Van Dijk'i yedekleyebilirler. Ya da Van Dijk bir takıma gidebilir. Bence Van Dijk böyle bir ikisini alabilirsen yapabilir. Yani o büyük vurgunu yapabilir.
1: Evet ama yani Japonya'nın son dakika golünde de Fas'ın son dakika golünde de herhangi bir hamle yapamamıştı. Yani Dünya Kupası performansı bilmiyorum bana bir tık kötü geldi. Hani Van Dijk'ı da eleştirmek haddime değil bence ama hani sanki biraz böyle refleksleri azalmış gibi hissettim.
0: Normal ama yani oyuncular yaşlandığı için refleksler az oluyor. Bir de rakiplerdeki oyuncular o kadar dinamik ve atletik gibi o kadar genç ve diri ki yani şey yapamıyor sen. Dakikalar uzadıkça çok atak yedikçe bu sefer ağırlaşıyorsun, yoruluyorsun, yıpranıyorsun. Karşındaki oyuncu hem yeni girmişse hem gençse sen adapte olmakta, ayak uydurmakta büyük problemler yaşayabiliyorsun.
1: Evet, Galatasaray'dan devam edelim istersen. Elio Pino, Icardi'nin menajeri, bir açıklama yayınladı abi sosyal medyada, kendi Instagram hesabında. 18 Mayıs 2026 tarihinde dedi. Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Galatasaray'la benim aramda bir toplantı gerçekleşti. Tarafların beklentilerinin örtüşmediği için bu toplantıyı olumlu sonuçlandıramadık dedi. Bunun oyun süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle vurguladı Pino. Bu yönde hiçbir talepte bulunmadı Icardi dedi. Hani işte bana oynama garantisi sunuyor vesaire haberler çıkıyor ya, bunun üzerine bu açıklamayı yaptı. Toplantının ardından da başka herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadı. Bu süreçte sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik ve açıkça organize edilmiş ve kasıtlı saldırılar gözlemledik diyor. Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Noktayı da koydu. Sayın Başkan'la aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır ifadesini kullandı. Artık Icardi defteri kapandı gibi duruyor.
0: Galatasaray'ın acayip bir kulüp aklı var şu an. Yani o kadar seçici şey yapıyorlar ki Galatasaray Icardi istemiyor. İstemediğini de açıklamıyor. Taraftardan tepki almamak için Icardi Galatasaray ya da yönetim hedef alan açıklamalar yapmasın diye. Icardi'nin başka kulüple anlaşmasını bekliyorlar. Ve de az para teklif ediyorlar ki bence doğru yapıyorlar. Ben de Galatasaray'ın yanında olsam Icardi'yle devam etmem. Ama bunu da söylemiyorlar. Sadece Icardi'nin başka takımla anlaşmasını bekliyorlar. Sonra da güzel bir veda yapacaklar. Ve taraftar da yönetimi topa tutmayacak, hedef almayacak. Yani Galatasaray kulübü doğru bir kulüp aklı gösteriyor bence.
1: Ya bir şeytanın avukatlığını yapayım ya. Şöyle bir durum olmuş olabilir mi? Bu da tabii benim düşüncem. Hiç böyle bir şey olduğunu söylemiyorum. Ya Icardi'ye sen bak konuşma, sessiz kal, hani ortalığı karıştırma demek için Icardi'ye bir ücret ödemiş midir Galatasaray? Öyle bir şey yapar mı ya? Öyle şey olabilir mi sana göre?
0: Icardi'nin
1: bu zamana kadar konuşmaması bana çok ilginç geliyor çünkü. Taraftarın gücünü biliyor. Onu ne kadar sevdiklerini biliyor. Saygıdan mı ya da bu konuşmayı yapmıyor?
0: Yok.
1: İki tane
0: soru. Ya muhtemelen orada Icardi 8-10 milyon euro talep ediyor. Bunlar da 4-5 milyon euro veriyor. Arada iki katı fark var muhtemelen. Ama Galatasaray'da aslında devam etmek istemiyor. Onu da söyleyemiyor. Başkan da toplantıda sen şöylesin, sen böylesin, sen çok büyük oyuncusun tarzı ifadeler kullanıyor muhtemelen. Orada gönlünü alıyor.
1: Bir şekilde diyorsun orayı çözüyorlar yani, Galatasaray kulüp aklıyla burayı aşıyor diyorsun.
0: Tabii %100.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. Diğer tarafta Fenerbahçe'de de bir Talişka krizi var abi. O da ayrılmak istiyor, bana izin verin ben gideyim. Hull City beni istiyor diyor. Acun Ilıcalı Türkiye'ye adeta kanca atıp duruyor. Ersin olsun, Talişka olsun, yine farklı isimler olsun. Premier Lig'e çıkmanın avantajıyla da oyunculara cazip geliyor sanırım.
0: Öyle ama yani Talişka İngiltere Premier Lig'de çok oynayamaz ya. Yani belki son 20 dakikalarda onda önde işte oynayabilirse, Talişka'yı alan yaratabilirse falan. Yani Talişka'nın o şeyle, atletizmle, dinamizmle çok oynayabileceğini düşünmüyorum. Bir de zaten Talisca'nın milli maçı yok. Yani İngiltere'de milli maç sayılarına bakıyorlar. İşte son oynadığı işte %30'unda mı %20'sinde mi oynaman lazım vesaire. Talisca zaten tutmuyor bunu. Oynayamaz zaten. Gidemez.
1: Yok, şu yüzden söyledim. Ha, kural gereği mi diyorsun? Ha, anladım. Yok, o şu yüzden söyledim. Hani Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kazandıran isim de Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Acun Ilıcalı olmuştu ya. Hani oradan bir bağlantı kurmaya çalıştım.
0: Yo, zaten istese de alamaz. Çünkü milli maç sayısı yok.
1: Evet ya. Yani,

0: Yıldırım şey mi yani, önceki dönemlerde gördüğümüz gibi hareket etmiyor. Biz Aziz Başkan'ı nasıl bilirdik? İşte getirirdi Van Persie'leri, Roberto Carlos'ları. Başkan olmadığı dönemde bile ya bu isimlerin ne işi var? Ben alırdım Sergio Ramos'u derdi. Şu an Aziz Yıldırım'ın yönetimi farklı bir strateji izliyor. Yüksek maaş alan tüm oyuncuları yollamak istiyor abi. Kaleci dahil, işte Talisca dahil, Kante dahil, hepsini yollamaya çalışıyor Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Yani Fenerbahçe'nin bütçesiyle ilgili mi bir problem var, yoksa başkan farklı bir strateji mi izlemeye çalışıyor? Bütçesiyle ilgili evet problem var, zaten söyledi şu kadar harcama yapabiliriz diye, ama yani bir şekilde biz Aziz Yıldırım'ı gördüğümüzde ya yıldız transferler aklımıza geliyor. Şu an için öyle bir hamle yapmadı başkan da.
1: Ya şimdi Kante kötü transfer değil ama o kadar paraları etmez. Şimdi nihayetinde bir ön libero. Şimdi sen daha 3'te 1 fiyatına ondan daha çok iş yapabilecek ön liberolar getirebilirdin. Şimdi oyuncunun ofansif verileri zaten sınırlı. Defansif verileri muazzamdı eskiden ama artık yaşlandı. Şimdi yani ne yapabilir ki bir ön libero? O kadar para veriyorsun. Yani çok yanlış yani. Saadettin Saran neden gitti Kante'ye o paraları verdi? Akıl alır gibi değil. Ha, Kante, Gendouzi, Asensio üçlüsü iyi bir üçlü. Kante'yi göndermezse iş yapar da Kante Fenerbahçe'de. Ama daha az paralara daha çok etki yapabilecek, daha iş yapabilecek oyuncular da bulabilir Fenerbahçe. Tabii orada bütçeyi açmak istiyor. Transfer bütçesini arttırmak istiyor. Bazı oyuncuları elden çıkarmak istiyor. Onun stratejisini konuşmasını elbette yapmışlardır. İsmail Kartal bu takımın röntgenini çekmiştir.
0: Evet ya, Aziz Yıldırım da başkan olmadan önce demişti ki 25 Haziran'da hani transferlerin hepsi tamam demişti. Şu an ne gelen var ne giden var Fenerbahçe'ye. Fenerbahçeli arkadaşlar da onu söylüyor. Yapılan tek bir hamle var. Vedat Muriç, o da sakatlandı. Bir ay sahalardan uzak olmayacak. Yine aynı şekilde İsmail Hoca ile olmaz bu işler demeye getirmişti, hatırla. Sonra da İsmail oğlum yuvana dön deyip takımın başına getirdi. Yani Fenerbahçeliler biraz hayal kırıklığına mı uğruyor Aziz Yıldırım döneminde? Ya işte Hakan Safi olsaydı şu an heyecanla bütün isimleri konuşuyor olurduk, ama şu an yaprak kıpırdamıyor diye şikayetleri var bazı tanıdığım isimlerin. Tüm taraftarlar özelinde söylemiyorum.
1: Ya Dünya Kupası olduğu için daha dünyada transfer piyasası başlamadı ya. Yani önce büyük kulüpler transferleri yapmaya başlayacak ki. İşte mesela Real Madrid, City, Liverpool, Barcelona transferleri yapacak. Ellerindekileri çıkaracaklar. O ellerindekileri daha az segment takımlar alacak. O takımlar da ellerindekileri çıkaracak. Öyle öyle bir domino etkisi yaratacak. Ondan sonra Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a düşmeye başlayacak. Yani onun için Dünya Kupası sonrası hareketlenir transferler. Daha bir 15 gün var bence.
0: Dinleyenimiz diyor ki Yasin Özcan milli takım forması mı giymişti, Aston Villa'ya nasıl gitti diyor Burhanettin. Sanki bir yüzde giymişti ya, o zaman giymemiş miydi Uluslar Ligi'nde falan?
1: %100 oynamıştır yani. Onu Google'dan bakarsan İngiltere Premier Lig'de oynamak için bir futbolcunun kaç defa milli olması lazım diye yazarsan çıkar zaten. Onu hatta tam bilgiyi de verirsen arkadaşlara, işte son milli maçta %10'unda mı 20'sinde mi o civarda oynamış olması lazım diye biliyorum.
0: Ülkesinin FIFA sıralaması ilk 10'da yer alıyorsa, yani mesela transfer ettiği oyuncu var ya, o mesela Süper Lig FIFA sıralamasında ilk 10'da yer alıyorsa son 2 yıldaki milli maçların en az %30'unda oynamış olması gerekiyormuş. Ama onun dışında belirli bir sayıda milli olma zorunluluğu yokmuş.
1: Nasıl, bir daha söyle.
0: Ülkesinin FIFA sıralamasında ilk 10'da yer alıyorsa son 2 yıldaki evet. Son 2 yıldaki milli maçların en az %30'unda oynaması gerekiyormuş.
1: Tamam.
0: Ülke sıralaması geriledikçe bu oran %75'e kadar çıkabiliyor. Yani FIFA geldiği ülkenin sıralamasına bakıyormuş. Öyle bir puanlama sistemi var.
1: Yani, sen zaten Brezilya'ysan, Fransa'ysan zaten evet. oynama ihtimali az diyor.
0: Doğru.
1: Ama %75 istiyor. Yani sen gittin Kanada'dan oyuncu aldın. %70'ini %75'ini oynaman lazım diyor. Bu arada inanılmaz bir şey. Yani kaliteyi de bu şekilde arttırıyor.
0: Evet, farklı bir bakış açısıyla ben de yani senden bunu öğrenmiş oldum. Öyle bir limit olduğunu, öyle bir sınır olduğunu ben de bilmiyordum. Az önce bir top olayını konuştuk ya seninle. Bir dostumuz da yazmış. Turnuva başlamadan önce bu bilir kişi turnuva topu

0: özel tasarımını, işte hafifletilmiş sibobunu ve ağırlık dağılımı sayesinde şutların daha az falso alarak vurulan noktaya sert gittiğini anlattı zaten demiş. Hatta bu top Roberto Carlos zamanında olsaydı o efsane falsolu golü izleyemezdik ifadesini kullanmış. Hani biraz böyle şey gibi geliyor bize ama olma ihtimali de var bu top olayına.
1: Olabilir. Bak olabilir. Niye biliyor musun? Fransa'nın son maçında Olise iki tane ayak işi köşeye şut attı ve toplar dönmedi. Hatta böyle jest mimikleriyle böyle şey de yaptı. Böyle güçlü hareketi de yaptı. Top döner diye dönmedi. O yüzden de dönmemiş olabilir bu arada.
0: Atakan Kurt'un gerçekliğine hayrandım. Sırf altyapıdan çıktı diye Ersin'i kaleci zannetmesi beni şoka soktu demiş Erkan.
1: Şöyle. Şimdi aidiyet duygusu hissediyor. Altyapıdan çıkmış, şampiyonluk yaşamış, abilik, liderlik yapıyor. Takım içindeki şeyini de biliyorum, etkisini de biliyorum. İyi bir yedek olmuş. Bak ilk 11 için demiyorum. İyi bir yedek olmuş ama ilk 11 için yetersiz. Tabii ki de 5 için çok iyi bir kaleci ihtiyacı var ve Nübel'i alacak zaten.
0: Bitti mi o iş yani tamamen?
1: Yani oyuncuyla alakalı hiçbir pürüz yok. Oyuncuyla her konuda anlaştı Beşiktaş. Sadece Bayern Münih tarafını çözmeye çalışıyor.
0: Peki. Atakan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mıdır eklemek istediğin, yarım bıraktığımız?
1: Ben teşekkür ediyorum Cihan'cığım. Yayınlar diliyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Umarız ki Dünya Kupası maçları böyle keyifli devam eder. Ben Arjantin'in Messi'nin olmasını isterim ama Fransa yani ezici olarak her takımdan daha iyi olduğunu ispatladı. Ben Dünya Kupası tarihinde bu Fransa kadar iyi bir takım görmedim.
0: Evet herhalde onlar da finale kadar gidecek diyorsun.
1: Yani bir zorlayabilirse İspanya zorlar. Belki Arjantin işte kuş taşa çarpar vesaire falan çok iyi kapatır alan vermez. Messi'nin liderliğiyle belki ama şu Arjantin'le şu Fransa 5 maç yapsa 4'ünü Fransa kazanır.
0: Teşekkürler. Görüşürüz abi. Ömer Fikret Şen'e de selamlarımı ilet lütfen.
1: Aleykümselam. Selamlar sevgiler.
0: Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Atakan Kurt'la da birlikteliğimizin sonuna geldik. Ama biz devam edeceğiz sokak futbolun arkadaşlar. Sadece sizlerden şöyle bakayım. Bir dakikalık ara rica edeceğim. Ardından sokak futbolunda buradayız. Hemen geliyoruz.
2: Atakan Kurt'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Dostlar, yeniden herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam.

gönderebilirsiniz. Atakan Kurt'a da teşekkür edelim. Ondan da yorumları, görüşleri almış olduk. Şu Messi'nin arama olayına ben biraz takıldım. Yani adam, bilmiyorum, videoyu izlemeyenler varsa arkadaşlar, televizyonda da olmamamızın handikapı, hani radyoda, hani şey yapman lazım, onu bir canlandırman lazım insanların zihninde. Tam böyle aprondayken Messi'yi böyle detaylı, böyle incik incik arıyorlar böyle. O da tepki veriyor, gülüyor falan. Hani yani futbolun, evet, ben Amerika'daki şeye çok bayıldım bu arada. Saha içine, organizasyona, oyunlara muazzam işler yapıyorlar. Ama görüntülere bakınca, yani karşılarında son dünya şampiyonu takım mı var, yoksa kaçak göçmenler mi var belli değil. Biraz böyle şey gibi olmuş. Hani Amerikan toplumunun illüzyonu gibi olmuş. Öyle söyleyeyim. Atakan Kurt da buna benzer bir şey söyledi. Ben de öyle düşünüyorum. Yani sırf Amerika olduğu için dünyanın geri kalanından üstün olduğuna inandırdıkları için kendilerini ve halklarını arada böyle bir şovlarla kitlelerin gururunu okşuyorlar. Messi'yi de aradılar. Yani evet, şey, yani ben şey demiyorum ya kardeşim, şunu diyenler de olabilir. Ya Cihan, alıştın Türkiye'de adam kayırılmasına, adamı tabii arayacaklar. Tabii ki arayacaklar. Bence de arayacaklar. Herkes aranmak zorunda. Herkes, prosedür neyse, aranmak zorunda. Ama yani amaç burada şey değil. Hani görevlilerin görevini yapması değil, herkese eşit olmak değil. Yani böyle olsa sorun yok zaten. Herkese eşit muamele istediğimiz bu, değil mi? Hepimizin istediği budur. Amaç şey, yani biz Amerika'yız, biz süper gücüz, istediğimizi yaparız mantığı. Yoksa hani havacılıkta kural kuraldır. Ama problem kural kişilere göre değişiyorsa orada ortaya çıkıyor. Mesela özellikle bakacağım, Amerika Birleşik Devletleri oyuncular böyle uçuş esnasında veya bir geçiş esnasında aranacaklar mı? Çünkü şöyle, hani üst aramasını bırakın, hani valizler açılmış, sanki böyle ihbar varmışçasına detaylı bir arama yapılıyor. Hani ben düz vatandaş olarak hani böyle aranmadım, öyle söyleyeyim. Aprondasın, bir ülkenin seçilmiş milli takım sporcularını baskın varmış gibi önce oturtup sonra kaldırtıp didik didik valizlerini arıyorsan, yani buradaki art niyeti yumuşatmanın pek bir yolu yok. Yoksa Messi de insan tabii ki, herkese kurallar olacak. Ama dediğim gibi Amerika bunun ne için yapıyor? Önemli olan bu. Yani birazcık daha böyle şov amaçlı mı yapıyor? Messi de hiç öyle gerçekten egosu olmadan rahat bir şekilde bekledi. Beni arayabilirsiniz falan dedi. O da biraz şaşırdı yani işin açıkçası. Videoyu izlemeyenleri izlemelerini de öneririm. Abi Yakup Çınar ve Cihan Dişi ile birebir girişini kim seslendiriyor demiş. Vallahi bilmiyorum ki, Muzaffer mi acaba? Bakarım bir ara reklam arasında söylerim. Hüseyin, selam olsun, teşekkür ediyorum. Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Sağ ol. Sanırım az önceki konuyla ilgili mi? Bu milli takım olayıyla sanırım ufak bir ceza ödeyip transfer yapabiliyorlar. Para cezası ödeyip, evet, yapabiliyorlarmış. Bu top olayı mesela, az önce konuştuğumuz, İşte kalecilerin topa çok yaklaştığı birkaç pozisyon var. İşte Pickford'ın Hırvatistan'ın golünde olduğu gibi falan böyle. Yine Mendy'nin Mbappe'ye karşı yaptığı kurtarışlar falan. Hani ben çok bu tarz şeylere inanmam. Hani bana şey gelir ya, ne alaka kardeşim, bunu yaparlar mı diye düşünmem. Ama sanki bu kupada öyle bir şeyim var, yani düşüncem var. O kaleye giden toplar, kalecilerin böyle aynı golleri yemesi. Yani hepsi dokunuyor topu ama bir şekilde içeri alıyorlar o topu. Hani daha önce de bu turnuvada da oynanan maçlarda topun tuhaf bir şekilde havadayken ağırlaştığını iddia eden kaleciler vardı. Hani çoğu maçta kaleciler şutları elleriyle çelebilmelerine rağmen topun yön değiştirmediğini iddia ediyorlardı. Hani sanki böyle top havada süzülürken olduğundan daha ağır bir hale geliyormuş kalecilerin anlattıklarına göre. Turnuvada acayip gollü geçiyor ya, biraz böyle kafamı da kurcalamadı değil. O yeni kurallar benim çok hoşuma gitti. Yani bilmiyorum, sizin hoşunuza gitti mi? Kesinlikle oyunu soğutmuyor. Zaten böyle son dakika golleri bambaşka bir tat bıraktı ağzımda da. Bu kurallar bence Süper Lig'de gelmeli, uygulanmalı. Ama şeyden bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Sumolalarından bahsetmiyorum. Şiddetle eleştirdiğim bir sumolası saçmalığı var. Hani kaldı ki bunun adı sumolası değil, bildiğin hani reklam molası NBA'de olan ara gibi 90 dakikayı gayet de böyle dörde böldüler. Neyden korkuyorum biliyor musunuz? Korkarım ki bu uygulama böyle yaygınlaşacak. Daha fazla reklam, daha fazla para. Yani ilerleyen dönemlerde Süper Lig'de, Premier Lig'de, ne bileyim La Liga'da, Serie A'da falan bu uygulamayı da görebiliriz. Yani son 32 turu da bence çok keyifli geçti. Yani Senegal 86. dakikaya kadar

2-0 öndeydi. Yani uzatmalarda 118. dakikaya kadar berabereydi maç. Yani bilmiyorum, izlemeyenler, kaçıranlar varsa izlesinler. Yine ondan önce işte Demokratik Kongo'da 86'da 2-1 geriye düşüp elendi. Yine keza Fil Dişi, onlar da 86'da 2-1 geriye düşüp elendi. Japonya, Minik Kuşlarım, yani onlar da aynı şekilde 1-0 öndeyken 90+8'de mi 90+5'te mi onlar da gol yiyip elendiler. Güney Afrika 90+2'de 1-0 geriye düştü. Gerçekten Afrika takımlarına ve Japonlara çok yazık oluyor turnuvada. Ama yani Meksika ve Kanada fasulyeden herhalde. Yani turnuvanın ev sahibi herhalde, bütün maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor neredeyse. Yani ev sahibisin değil mi? Kanada'sın yani. Ev sahibi Kanada, düşünsene yani. Biz işte komşularla yapıyoruz mesela. Atıyorum Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan mesela. Mesela diyorum yani. O yapıyoruz. Bizim maçımız var. Biz gidiyoruz Yunanistan'da oynuyoruz falan gibi yani. Adamlar ev sahibi Kanada, gidiyorlar Amerika'da oynuyorlar. Öyle absürt bir turnuva. Hani Meksika ve Kanada'ya birkaç maç verip kalan büyük kısmını hepsine Amerika almış. Yani İki sene sonra da bu olimpiyatlara da Amerika ev sahipliği yapacak. Adamlar resmen hani tırnak içinde yöneticileri satın almışlar. Ya bence almışlar. Yani ön yargım olan bir turnuvaydı açıkçası. İşte hem saat farkları, hem maçların çoğunun öğle saatlerinde güneş altında oynanacağı düşüncesi ve Amerika'nın özellikle bir futbol ülkesi olmaması nedeniyle, işte arkadaşımla konuşuyordum o zaman da. Ya kanka diyordum, işte normal sohbet ediyoruz. Ya bu adamlar futbola sakır diyor. Bu adamlara niye Dünya Kupası verdiler falan. Adam bana öyle bir şey söyledi ki dumura uğradım. İtalyanlar da kalsiyo diyor dedi. Beğenmiyor musun İtalyanların futbolunu dedi. Vay be, doğru söylüyor. Haklısın dedim. Hiç oradan bakmamış. Tutturmuşlar bir, bu adamlar futbola sakır diyor. Bunlar ne anlar? İtalyanlar anlamıyor mu mesela dedi. Var dedim, muazzamsın ya. Ben böyle zeki adamlara bayılırım. Ben bunu hiç düşünmemiştim mesela dedim. Bir daha bu yorumu yapmayacağım dedim. Zaten çok fazla yapmamışımdır. Bir kere falan söylemişimdir. Ama yani önüme düşen hepsi aynı. Bu adamlar futbola sakır diyor falan. İtalyanlar da kalsiyo diyor yani. Ne olmuş falan dedi. Doğrusu dedim, hatırlıyorum yani. Şey, hak veriyorum sana dedim. Öyle çok da artık ön yargım yok. Beklentimden çok çok iyi bir turnuva oluyor. Gayet keyifli maçlara sahne oluyor. Bol çekişme var. İşte özellikle Güney Amerika ve Afrika takımlarının mücadelesi gerçekten beni çok etkiledi. Yani şu ana kadar da milli takımımız dışında işte Almanya, Hollanda ve Uruguay gibi takımlar da erken elendi. Ciddi sürprizler de oluyor. Hani en formda görünen takım, hepimizin zaten gördüğü şüphesiz Fransa. Kupanın da net favorisi gibi gözüküyor. İspanya'nın da önündeler. İşte Ronaldo ve Messi'nin nereye kadar gidebileceğini de hep birlikte göreceğiz. Yine bir Fransa-Arjantin finali izleyebilir miyiz? Onu da çok fazla bilmiyorum. Ama turnuvada bu takımlar dışında ciddi anlamda yani yarı finali zorlayabilecek diğer takımlar kim olabilir derseniz, işte Fas denilebilir, Meksika olabilir. Onlar da fena değil yani, gruplarda gol yemediler. Gruplardan beri gol yemeyen iki takımdan bir tanesi Meksika. Yine Kolombiya'da bu işi zorlayabilecek ülkelerden birkaç tanesi gibi duruyor. Bence su molası gayet mantıklı demiş. Sonuçta sakatlık olmadığı zamanlarda adamlar su içemiyor. En azından böyle durumlarda su içebilirler. Çok eforlu bir oyun ve böyle sıcak havada içmezseler bence tıbbi açıdan zararları da olur. Mola süresini kısaltma konusu değerlendirebilir ama su molası kesinlikle olmalı demiş. Ya su molasını da ya içebiliyorlar yani, taç atışı oluyor, bir faul oluyor, bir şey oluyor. Hemen yan tarafa gidip içiyorlar. Mesela Paraguay maçında rakip 10 kişi kaldığında ya biz gayet bir ara bastırmaya başladık yani, tamam mı? Oyunu kontrolü elimize geçmişti. Tam böyle kendimizi bulmuştuk. Hop bir su molası oldu. Takım hepsini kendini kaybetti yani, bütün oyuncular. Bazen de böyle maçın gidişatını da etkiliyor. Yani önceki dönemlerde çok var mıydı? Yoktu. Yani çok sıcak havalarda evet yapılıyordu ama öyle sıkıntılar da yaşadığını oyuncuların çok fazla görmedik. Ne yazmışsınız anlamadım. Sadece sence mi? Anlayamadım vallahi ya Emre. Tekrar yazarsan sevinirim. Abi yalnız Messi'nin kırmızı kartını vermeyip Arjantin'e çok büyük kıyak yaptılar demiş. İlk maçta mı? İlk maçta bileğe basma olayını diyorsun. Olabilir. Yani bazen böyle büyük futbolcular koruma altına alınabiliyor hakemler açısından. Evet, o pozisyon bence de kırmızı karttı. İşte hakemleri iyi yönetiyor aslında ama birkaç maç dışında. Mesela Belçika Senegal maçındaki hakemi yani bir tık
yine çok kötü değil de yani bir tık beğenmedim. Yine keza aynı şekilde o Arjantin ilk maçındaki hakemi de çok beğenmemiştim. Onun dışında hakemler bence güzel ya, muazzam yönetiyorlar. İşte Senegal maçındaki pozisyonu penaltı değil diyen var ama bence net penaltı. Yani o pozisyon net penaltı. Ben böyle eski hakem yorumcularına falan da sordum. Onlar da öyle düşünüyor. Cihan zaten FIFA adamsa demiş. Nasıl geldi, dur bakayım. Veya adamlık vasıfları varsa bundan sonra futbol turnuvalarını Amerika sınırının kenarından bile geçirmezler. Yani Afrika ülkelerine yapılanlar, Arjantin'e yapılanlar, saçma saçma uygulamalar. Paranoyak olmuşlar. FIFA bundan sonra bence herhangi bir turnuvayı en az 30 sene Amerika'ya vermeyecek, vermemeli demiş. Vermek zorunda kalıyor. İşte anladın mı? İşin içine başka şeyler giriyor. Yani adam Infantino İran maçının ardından soyunma odasına gitmiş. Yani bir daha böyle bir şey olmayacak. Tek maçlıktı, ben bu işi çözeceğim diyor. Çözemiyor. Infantino'ya soruyorlar. Adama açık açık sordular yani. O muhabir arkadaşı da tebrik ediyorum. İşte bu Afrikalı futbolcuların yaşadığı olaylar, İran'a yapılan muamele. Yine keza işte Somali hakeme yapılan muameleyi sordular. Infantino kıpkırmızı oldu, domates gibi oldu. Cevap veremedi. Dedi ki her hükümetin kendi kuralları var, biz de buna uymak zorundayız dedi. O yüzden merak etme yani, parayı veren düdüğü çalar. Amerika ne isterse o olur. Ya bakarsın tekrar Amerika'ya verirler. İki yıl sonra olimpiyatlar var Amerika'da. He, ne olacak? Allah'tan 2030 Portekiz falan değil mi? Portekiz falan. Yani oraya kadar kapalı orası ama sonrasında tekrar verilebilir. Hiç o kadar emin olma yani. Cihan'ım kışında salep molası verilsin demiş. Mail attım. Salep'i bütün dünyaya tanıtacağım, yolumdan dönmem demiş. Vallahi evet, güzel işecek ya kışın vazgeçilmesi. Ben bir tık daha bozacıyım. Hani o salep'in üstüne atılan şey var ya, o benim birazcık daha boğazımı yakan cinsten. Atmayıp içenler de var ama ben bir tık daha bozacıyım. O daha iyi oluyor. Hatta bir kere çok fazla boza içmiştim. İnanmıyordum da. Yani araçla giderken alkol kontrolünde alkollü çıktım. Ya dedim ben alkol içmedim falan, boza içtim falan. Sonra bilirkişi doktora, abilerime falan sordum. Yani çok böyle çok fazla içersen dedi. İçinde işte bilmem ne bazında bazılarında oluyor falan dedi. Alkollü gözükebiliyor musun? Ya yani derdimi anlatana kadar arkadaşlar neler çektim bir bilseniz, kan testleri falan filan. Yani öyle bir şey sıkıntı yaşadım yani. Abi maçlarda pozisyon tekrarları neden geç gösteriliyor demiş. İyi yayınlar diliyorum, sokak futbolunu özledik diyor. Yapıyoruz ya sokak futbolunu, her pazartesi cuma yapıyoruz. Bu hafta ekstra bir durum oldu. Çağatay Çutlak serin sulara attı kendini. Biz de buralardayız. İşte bir saat biz, bir saat Göksel'in, bir saat Berk yapmaya çalışıyorlar. Ya bazen evet yeri geliyor önemli bir pozisyon tekrarı 3-4 dakika sonra gösteriliyor. Şey var, FIFA'nın yayın kuralları yüzünden öyle bir durum var. Yani kural diyor ki oyun devam ederken pozisyon tekrarını gösteremezsin kardeş. Ben diyor bu Dünya Kupası'nda bunu yasakladım. Hani pozisyon tekrarı için oyunun durması gerekiyor diyor. İşte bu da bazı pozisyonların böyle işte atıyorum pozisyon 60'ta oldu. Oyun 70'e kadar durmadı değil mi? Gösteremiyor yani. Tekrarını dakikalarca gösterilememesi anlamına geliyor. Zaten şeyden hatırla. Hani aynı eleştiri 2022'de de yapılmıştı. Ama o turnuvada oyun çok duruyordu mesela. O Katar'daki turnuvada oyun fazla duruyordu. Bu kupada oyun nadiren durduğu için yani pozisyon tekrarları öyle 10 dakikaları falan bulmuyor. 4-5 dakika sonra pozisyon tekrarlarını izleyebiliyorsunuz. Oyunu hızlandırmak için 5 saniye kuralı getiriyorsun. Sakatlanma numarası yapan sedye gelirse dışarı çıkarıyorsun. Sonra da su molası veriyorsun. Tezatlık yok mu, yok mu burada demiş. Var. Yani tezatlık var. Ama işte o su molası da para için. Yani reklam için. Anlatabiliyor muyum? Maalesef bu tarz şeyler var. Amerika bu işleri de iyi yapıyor. Bu pazarlama konularında çok iyiler. Bu su molası da bence, yani dediğim gibi tekrar ediyorum, bence bütün liglerde yakın zamanda uygulanacak. Geçen maç yağmur yağıyor yani. Fırtına kopuyor sahada. Su molası veriyorlar yani. Yani yağmurlu havada insan susamayacak diye bir şey yok. Tabii ki susayacak ama hani oluyor, bu mecburiyet olduğu için maalesef yapıyorlar. Amerika yöneticilerle ya işte yöneticiler ya, dediğim gibi güç var ya arkadaşlar, şu güç kimdeyse maalesef tokma konuda oluyor, o noktada bir şey yapamıyorsun. Tekrar döneriz Dünya Kupası'na. Şu Beşiktaş'ın yeni transferini sormuşsun ama hani çok bir bilgim yok işin açıkçası, tanımıyorum oyuncuyu. Yani bildiğim oyuncu değil.
Hani ne çıkar?

Sakatlık geçmiş sıkıntılı biraz. Az önce Atakan Kurt'a da sordum. Özellikle de işte bu Monaco'nun biliyorsunuz kronik sakatlıkları Türkiye pazarını tırnak içinde özür dileyerek söyleyeceğim bu kelimeyi çaktığımızı da hani aklımıza getirirsek durum daha da kötüye gidiyor. Hani bu oyuncunun dizinde ve alt baldırında ciddi bir problem var gibi sakatlık geçmişine baktığımızda. Hani geçen sene de 15 maç kaçırmış. Ha, oyuncuyu izlemedim, bilmiyorum yani. Sadece bilgi amaçlı söylüyorum size. Monaco'da da 3 sezonda toplam 41 maç oynamış. O maçlarda da ortalama 48 dakika falan böyle sahada kalmış. Yani Monaco'nun as oyuncusu değil, rotasyon oyuncusu. Zaten ben oyuncuyu hatırlamıyorum ki. Yani tanımıyorum. İzledik Monaco maçlarını biz. Hep izliyoruz. İtta oynarken izliyoruz, normal izliyoruz. O bölgede ben bir tek Zakaria'yı biliyorum. Hiç mi denk gelmedim acaba? Hani şey gibi, ben de Sergen Yalçın gibi. Osimhen bende yok falan. Vallahi ya Vatari'yi hatırlamıyorum yani. Yani Monaco'nun maçlarını da izliyorum. Çok göremedim o genci o bölgede. Hep Zakaria vardı. Şimdi de zaten Monaco bölgeye Nazinho diye bir oyuncu almış Çarşıla Bruges'den. Herhalde onu oraya monte edecekler. O arada da biz bu oyuncu işte bir yere verelim demişler. 8 milyon euro bonservis, 2 milyon euro bonus, işte 10 milyon. Bilmiyorum yani Beşiktaş. Umarım iyi olur. Dediğim gibi hani Monaco gören oyuncu kötü olmaz. Evet, iyi oyuncular ama sakatlık yaşıyorlar. Monaco'da kötü oyuncu oynatmaz. Ama burada kocaman bir ama var. Yani sakatlığı ne durumda? Ha, Beşiktaşlı olsaydım içim hiç rahat olmazdı. Umarım, yani Türk futbolu için bunu söylüyorum, iyi bir analiz ve sağlık raporu, taraması sonucu transfer gerçekleşmiştir. Çünkü buradaki kontroller ayrı bir önemli. Monaco biraz böyle sıkıntılı bir takım. Sakatları hemen elden çıkarıyor. Mesela oyuncuyu atıyorum 5'e aldı ya. Oyuncuyu parlatırsa, herhangi bir sakatlık problemi yoksa, yani 5 katına bile satabilir, 25'e. Tabii bu fiyatlar artık çok düşük, ben örnek olması açısından söyledim. Ama sakat oyuncuyu aldı diyelim 5'e. Yani sakatsa bile yine karlı satıyor. Bu sefer 10'a satıyor yani 2 kat. Yani normalde parlatıp 3-4 katına satıyor. Sakat oyuncuyu da 1,5 katına, 2 katına yine de elden çıkarabiliyor. Adamlar sistemi çözmüş ya. Sistemin bug'ını, sistemin açığını bulmuşlar. Beşiktaş düşmanı demiş Ünlem. Aldığımız her adamı kötülüyorsun demiş. Bekle demiş. Gülen emojiler atmış Abdullah Çetin. Abdullah, kötülemedim. Tanımıyorum dedim. Bilmiyorum dedim yani. Kasum Vatari'yi yani gerçekten bilmiyorum. Yani şey gibi, Osimhen bende yok olur gibi. Sadece bilgi verdim işte, maç kaçırdığını söyledim. Kaç dakika sahada kaldığını söyledim. Ha, bu bilgileri alabilirsin. Ne yapıyorsan yap. Sadece bilgi ama. Sen tanıyor muydun mesela? Bilmiyorum. Çok kişinin de tanıdığını görmüyorum. Böyle ekranlarda çıkıp analiz falan kasanlar var. Çünkü oyuncunun neyine analizini kasacaksın? Oyuncu oynamamış ki zaten çok fazla yani. Bu Dünya Kupası'nda demiş, en güzel olaylardan bir tanesi de golleri hakem kamerasından izlemek bana çok keyif veriyor. Evet Nurullah, o çok keyifli oluyor. Onda da çok güzel bir ekipman var. Evet, biraz böyle sarsıntılı ama yani en az sallanacak şekilde hakem kamerasından izlemek benim de çok hoşuma gidiyor. Merhaba, benim bildiğim İtalyanca'da futbol diye bir kelime yok. Onun yerine calcio kullanılıyor ama Amerikan İngilizce'sinde hem soccer var hem de futbol var. O Amerikan futbolu demek oluyor demiş. Ya işte İtalyanlar da futbola farklı bir şey diyor. Amerikalılar da başka bir şey söylüyor. Onlarınki de calcio falan. İşte dedim ya, bize dost, bana dostum onu söyledi. Ben erim yeniçeri. Ben de böyle şok oldum yani. Haklısın dedim, katılıyorum dedim. Ne var? Şurada ne gelmiş bir saniye. Yok, hayır. Abdullah Kaleş, sağ ol. Messi'nin aranması danışıklı dövüştür. Yemin edebilirim ama ispat edemem. Değil mi? O da bir ihtimal olabilir. Ya danışıklı dövüş olmasa da, hani Amerika'nın süper güç olması, ya bak işte sen, biz Messi'yi bile ararız. Biz istediğimizi yaparız. Bizim ülkemizde kurallar katıdır. Kurallar işte, kim gelirse gelsin herkese aynıdır. Bu kuralı esnetemeyiz. Bizim Amerika'nın ırkı bütün ırklardan üstündür imajı yaratmak için böyle bir aranma yapmış olabilirler. Çünkü hani evet, adam tamam Arjantinli ama Inter Miami'de oynuyor yani. Amerika'da top koşturuyor. Hani bu noktada öyle bir imaj vermiş olabilirler. Olmadı. Bosna Hersek de olmadı. Vallahi başaramadı bu Amerika karşısında. Şey nasıl bilmiyorum, maçı izleyen arkadaşlar bana söyleyebilirler mi? Belki bazen böyle stadyumda olan dostlar da mesaj atıyor. Mesela nasıl oldu da İki yarıda da Bosna kalecisi güneşli, Amerika tarafı gölge içinde kaldı. Onu çözemedim. Hani tamam, ilk yarı güneş bu tarafa vuruyordur, Bosna kalecisine olur. İkinci yarı yine aynı tarafa geçer, bu sefer Amerika'nın kalecisine vurur.
İki yarıda da Güneş Bosna'nın

kalesine vurdu ya. Yani çok ilginç bir durum değil mi bir gündüz maçı için? Yani kaleciyi çok eleştirmişler Bosna kalesini. Ama adam sürekli güneşe doğru bakıyordu. Ben söylemiştim zaten maç başlamadan önce. Evet, hani Bosna'ya ya inanmak istiyoruz, kazanmasını istiyoruz ama Amerika karşısında biraz işi zor demiştim. 3-1 Amerika yener demiştim. 2 farkla bitti. Yani 3-1 olmasa da hani 2-0 bitti. Belki Dzeko zorunlu olarak çıkmasaydı bir ihtimal olabilirdi. Hani maçı uzatmaya götürmek falan 10 kişi kaldıktan sonra. Hani diğer türlü zaten zor üreten bir takım ve Amerika gibi diri bir takıma karşı işleri zordu. Öyle de oldu. Bir de Bosna yani kazanmak için hiçbir şey yapmadı ya. Ben anlamadım. Hadi ikinci gol öncesi faul, tamam, hadi tartışabiliriz bunu. Fauldür değildir ama kardeşim ya bir atak yapın. Adamlar 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir şey yapmadınız. Yani bizim milli takımın Paraguay maçı gibi bir şey oldu. Hani biz yine fena değil, bir denemeye çalıştık. Bunlar onu da yapmadı. Yani hiçbir şey yapmadılar. Yani biz daha mı kötüydük? Tamam, o da olabilir. Biz de bir şey yapmadık. Yani bizim çocukları kurtarmaya çalışıyorum. Ya 45 dakika 10 kişi oynayan takıma gol atamayıp bir de atak üstüne atak yediler. Yani o yüzden biz o kadar atak yemedik, ondan bahsediyorum. Üstüne bir de gittiler. Yani bir de frikikten gol yediler ya. Daha ne olsun? Daha ne olsun yani? Bir de inanılmaz bir pozisyon vardı. Amerika'nın kırmızı kart yediği pozisyon. Yani topa dahil olmak için ayağına basarsın. Bilemiyorum, o zaman tartışılır ama yani senin topla alakan yok. Yok. Sırf müdahale etmek için ediyorsun ve sonra da kart yiyorsun. Bosnalı oyuncu çok tehlikeli bir pozisyon atlattı. Yani bileğinin kırılmasına yönelik bir müdahaleydi. Oradan iyi çıktı yani. Cihan, Galatasaray Adası'na nasıl gireriz? Senin tanıdığın vardır. Yüzerek karşıya mı geçelim demiş. Yo, girersin ya. Niye giremeyesin? Girersin. Yakup Çınar'a söyle. Soksun seni Galatasaray Adası'na bir şekilde. Halleder o, bir etkinliğe falan götürür seni bu noktada. Oradan sana bir giriş yolu bulur. Kulüp üyesi de değilim diyorsun. Ne yapacağız? Şey var. Misafirler restoran tarafını falan kullanabiliyor ya. Öyle biliyorum ben. İşte orada sosyal alanlar falan var. Ama diğer tarafı bilmiyorum. Singo gibi mi demiş Okan. Her şeyi eleştirdim ya. Hemen Okan bana oradan laf çakmış. Vatara, evet. Singo gibi Okan. Singo da bence ya sıkıntı yaşıyor. Bir şey demiyorum. Singo gibi. Şey mi zannetti yani, Galatasaraylı değil diye. Ama Singo Vatara'nın 2-3 gömlek üstü bir oyuncu. Yani Singo inanılmaz performans sergiliyor ama oynayamıyor. Yani ne yapayım ben öyle oyuncuyu, değil mi? Yani 2 hafta oyna, 10 hafta sakat kal. Bilmiyorum, Galatasaray Singo işine bir çözüm bulması lazım. Soccer, Oxford'da oynayan öğrencilerin çıkarttığı bir kısaltmaymış. USA ile ilgisi yokmuş diye duydum ama teyide muhtaç bir bilgi galiba demiş Aykut Yakut. Aykut'un da böyle ilginç bilgileri var bize. Sağ ol Aykut'cum. Olabilir. Ben de öyle bir şey duymuştum. Yoksa adamlar güneşi bile manipüle mi ediyor? Ulan Amerika demiş. Hayır. Şey yani artık o kadar şeyi düşünüyoruz ki acaba hakem atışında özellikle bunu mu seçtiler falan diye. Yok canım, o kadar da değil ya. Ha, sordum sadece bu olay nasıl oluyor diye. Yani belki bilimsel bir açıklaması vardır. O anlamda sordum yani. Ha, Senegal'e de yazık oldu. Bir de biraz da ona bakayım. Döneceğim mesajlarda biraz bir maçları konuşalım diyorum ya. Bilmiyorum. Belçika-Senegal maçını. Çok yazık oldu ya. Ya inanılmaz iyi oynuyordu Senegal, tamam mı? Belçika'yı böyle şey yaptılar. Sağdan yok ettiler, sildiler. Hani bu ayarda bir Avrupa takımının, bir Afrika takımının, Avrupa takımına daha doğrusu üstünlük kurduğunu uzun zamandır ben görmemiştim. Yani XG'leri, bu gol beklentileri 3'ün üstüne falan çıktı Senegal'in. Ama gerçekten yazık oldu. Hani sonraki turda da Amerika ile karşılaşırlardı ve çok da rahat bence Amerika'yı elerlerdi. Önleri açıktı. O değil de Beşiktaşlılar. Her Belçika maçı sonrası Trossard Beşiktaş'tan biraz daha uzaklaşıyor, haberiniz olsun. Ve adam her maç inanılmaz bir katkı veriyor. Ya Trossard gelsin mesela, eleştirmem. Yani yaşı falan var ama hatta işte geldiler falan, takımla anlaşıldı, oyuncu kaldı falan. Ben de dedim ki Tüpraş'ta İnönü'de Trossard'ı görmeden Beşiktaş'a geldiğine inanmam dedim. Yok yani. Senegal'e üzüldüm ama. Üzüldüm ama bu sonucu da hak ettiler yani. Hani özür diliyorum, kaşındılar. Belçika maçtan kopmuştu. Futbolcular maç içinde, kendi futbolcuları yani Belçikalı futbolcular birbirlerine girdiler. Son 10 dakikada ya gerçekten bu laubalilik dediğimiz şey... Açıp bu maçta izleyebilirsin yani, özet olarak bu maçı açıp özetleyebilirsiniz. Bu Alman disiplini dediğimiz şey var ya,
Yani Mane 2-3 pozisyonu öyle bir harcadı ki laçka laçka. Maç 2-0 olunca ben dedim ki hayatta buradan dönmez. Bir de görüyorum ya Belçika sahada yok. Hatta aynı oyun disipliniyle akıllı oynasa, hani telaşa düşmüş Belçika'yı belki 3'lerdi 4'lerdi Senegal. Öyle bir oyun oynuyorlardı sahanın içinde, rahat yenerlerdi. Ama bir anda durdular. Sanki maç 5-0 olmuş da hani buradan dönmez havasına geçti. Bütün oyuncular böyle bireysel falan oynamaya başladılar. Disiplinden böyle durup dururken koptular. Ha, izlemeyenlere de şunu söyleyeyim ya. Belçika'nın hiçbir şey yapmadığı, açık söylüyorum, sadece 5 dakika futbol oynayarak kazandığı çok enteresan bir maç oldu. Yani dakika 85'e yaklaşırken 2-0 geride götürdükleri, yaklaşık 25-30 dakika içinde o aralıkta hiçbir atak bile yapmadılar. En ufak bir çaba belirtisi göstermediler. Birden 3 dakikada 2 gol buldular. Uzatmalarda da ikisi de bir şey oynamadı. Bu sefer Senegal de tamamen düştü. Anlamıyorum, bu Afrika takımları falan böyle 70'ten 75'ten sonra hep düşüşe geçiyorlar. Acaba kas kütleleriyle falan mı alakalı, hani bunların böyle şeyleri falan, bilmiyorum. Bugün de ben bu bilimsel açıklamalara çok kafayı taktım da hep dikkatimi çekti. Belçika'da girdiği işte tek pozisyonun içinde bir tane hareketten var uyarısı, penaltıyı kazandı. Maçı geriden alıp döndürmeyi başardı. O Tielemans'ın attığı penaltı golü var ya, 120+5'te bugüne kadar arkadaşlar turnuvalarda atılmış en geç gol olmuş. Yani bu rekor kırılmış. Daha önceki rekor kimdeymiş? Semih Şentürk. 20 Haziran 2008 Hırvatistan Türkiye. Semih'teymiş. Semih'in rekorunu Tielemans kırmış. Bende de öyle bir ne derler? Mazoşistlik mi derler? Öyle bir şey var ya. Canım sıkıldığında sürekli bu Çekya, Türkiye Çekya ve Türkiye Hırvatistan maçlarını açıp böyle bir haz alıyorum, anladım. YouTube'dan giriyorum. Ah diyorum, Semih ne güzel vurmuşsun. Ah Nihat ne güzel vurmuşsun. O şeyimi kabartıyor, ruhumu kabartıyorum kendi kendime herhalde, bilmiyorum. Ama işte geçmişte de yaşamak kötü. Biz de böyle geçmişte yaşaya yaşaya milli takımımız da bu tarz hatalar yapıyor. Yakup Çınar önce kendini soksun diyor demiş. Sokar ya, niye sokmasın, o kadar da değil canım. Daha neler yani. Adam şey yani gazeteci, akreditasyonu var, giriyor, davetler falan geliyor. O davetlerden çok daha geçenlerde işte şeyi vardı, adadaydı, 2-3 hafta önce adadaydı. Havuzun kullanımı açıldı mı bilmiyorum. Bir tadilatı vardı. Yani dışarıdan günübirlik kullanıma, yani açık olup olmadığı şeye göre değişiyor. Hani o adanın, yani Galatasaray yönetiminin işletmesine göre değişiyor. Öyle söyleyeyim. Yani sezonluk olarak o durum değişiyor. Hani gitmeden önce şey yapın. Kulüpten ya da ada işletmesinden bilgi alın. Bir şekilde orada bir sıkıntı olabiliyor. Orada bir değişkenlik gösteriyor yani. Cihan abi, senin de gurme bir Real Madrid'li olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'na damga vuran Olise ne topçu ya. Cuk oturmaz mı? Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior demiş. Valla gurme bir Madrid'li değilim bozokçum. Yani ben hatta birazca Katalan tarafındayım. Yani tamam, hani şey olarak değil. Barcelona'ları seviyorum ama Barçalıları seviyorum. Ya milli takımda Dembele var ya şimdi, o da mecburen 10 numaraya geçti. Bence de senin de söylediğin gibi ya, modern zamanların en iyi 10 numarası. Ya birazcık daha böyle bir tık da doğmuş oldu o noktada. Hani şey yaparsın, bazı oyuncular çizgide oynadığında şeydir yani. Ya bu adamın yapabilecekleri bu kadar dersin. Kısıtlıydı falan dersin. Fonksiyonları bellidir. Ama Olise bu 10 numarada inanılmaz bir şeye dönüştü yani. Yani bu çocuk bu pozisyonu severse futbolda yeni bir çağ başlar. Yani oyunun ruhunu değiştirir. Gerçekten yani driplingi, tekniği, oyun zekası, fiziği, pasları. Yani İngilizler yetiştirmiş bu çocuğu. Fransızlar da çöktü. Bazen böyle çöküşler olabiliyor yani. Biz de Almanlarınkine çöküyoruz. Ne yapalım? Çöküyoruz. Ya İngilizler yetişmiş, Fransızlar çöküyor. Olabilir yani, bu tarz şeyler olabiliyor. Lindelof vardı, adam sakatlanmıyor diye aldık. Gelip Galatasaray'da sakatlanmıştı. Singo'da da 3'e 5'e bakılmayıp Ahmet Kutucu hediyesiyle verelim demiş. Ya oluyor böyle şeyler ya. Allah işte, Vedat Muriç de sakatlandı. İşte 15 gün sahalardan uzak olacak dediler. Kimisi bir ay dendi. Uzun bir süre uzak kalacak, bir aya yakın. Ne açıklaması olacak Cihan? Adamlar güneşi de satın almışlar işte. Orhan Özdamar. Sana yazdım ama görmedin. Ne demiş? Radyoda tek sen demiş. Anlayamadım vallahi. Ha, Uğur hocam selam olsun. Bakacağım, bir reklamım var, bakacağım canım hocam.

Yayınlar. Zaten Belçika milli takım hocasının açıklamalarını duymadın mı? Bu gibi takımlar son dakikalarını hep böyle oynuyor. Böyle yapacaklarını biliyorduk. Eğer ben de bir gün böyle yaparsam veya bana hatırla, ya bıraksın Belçika'nın hocası Burhanettin. Yani 86'ya kadar, hani 86'dan sonra Senegal'in düşüp Belçika'nın 2-2 yapacağını mı bekliyormuş? Hani şöyle olsa anlarım. Hani maç 1-0 olur veya 2-0 olur. 55-60'da 2-1 yakalar. Sonra gider 75-80'de 2-2 yapar. Sonra bu açıklamayı yapar, anlarım. Yani şimdi argo olacak ama balına 2 tane gol buldular. Sonra hoca da kendi böyle bilir kişilik mi yaptı? Ya yani Senegal cıvıtmasaydı, o Sadio Mane onları falan kaçırmasaydı maç 5 tane olurdu. 86'da 5 dakika oynayıp 2 tane gol attılar. Hak etti. Senegal hak etti. Bir gram üzülmedim. Laubalilik böyle bir şey işte. Ben halı sahada bile böyle maç cıvıyor ya arkadaşlar. Yani bir şey oluyor. Hiç bütün oynama isteğim kaçıyor. Ya yani bir yerde bir cıvıklık varsa evet bazen o yaparsın yani. Bu lauballiği yaparsın falan. Espri, komiklik olur ama yani ciddi bir şey varsa, orada maç oynanıyorsa, hani futbol, orada aksiyon için gitmişsin. O zaman insan soğuyabiliyor. Senegal hak etti. Hak ettiğinde buldu. Maalesef özür diliyorum. Ben de aynıyım Cihan. Senegal maçını da izliyorum. Eski İlhan Mansız'ın golünü. Onu da izliyorum. Evet, altın gol. İlhan Mansız. Ne değişik bir vuruş yapıyor. Cihan, konu dışı olacak ama seni çok seviyoruz demiş. Sağ ol Rasim'cim. Seninle zaman su gibi akıp gidiyor. Sonuçta dünyayı kurtarmıyoruz. Konuları anlatımın mükemmel. Keşke senin yanında da sana yakın biri olsa, ne güzel olur demiş. Ha, şey mi diyorsun? Yorumcular gibi mi? Ya olabilir. O da olabilir. Ben de onu okudum. Yine sabaha kadar uykusuz kaldık. Ah, Haziran 2026 ve ortası. Temmuz 2026. Uyku düzenimi bozdun. İzmir'den İltu Güler demiş. Neden İltucum? Maçlar için mi uykusuz kaldın? O sebeple mi? Başka ne için olacak desene. Amerika maçı bin maça bedel. Çek Cumhuriyeti maçı, Hırvatistan maçı Amerika galibiyetinin yanından bile geçemez bazılarına göre demiş. Yunus Balyer yine ironisini yapmış Montella'nın sözü üzerinden. Cihan, Allah aşkına şu Icardi'nin durumu ne demiş. Vallahi kimse bilmiyor ki ya, bana soruyorsun ama yani. Bana gelen bilgi doğruysa, şimdi bana bir bilgi geldi. 2,5 milyon euro bir teklif etmiş Galatasaray, artı yani net ifadelerle. Hani performansa dayalı bonuslar önermiş yani. Bu ney? Sallıyorum şu an, örnek veriyorum. Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum 5 gol atarsan işte şu kadar bonus gibisinden. Galatasaray böyle gitmiş. Ya teklif doğruysa Galatasaray yönetimini tebrik ediyorum. Hani devrim niteliğinde bir teklif yapmışlar. Her futbolcu aynı şekilde teklif yapılmalı diye düşünüyorum. Öyle mesela Zaha Paşam gibi gelip 8 milyonu cebine indirip yok sonra yok moralim bozuldu, yok havamda değilim, yok işte ayboşu oldum falan, böyle parayı cukalayıp gitmesinler. Güzel. Güzel öyle yapıldıysa ki ya, Icardi zaten Galatasaray taraftarları seviyor. Yani severek ayrılan iki sevgili gibi bunlar. Yani lig bittiğinde işi uzatmadan yani sözleşme imzalasa daha karlı çıkardı. Yani o zaman taraftar tamamen Icardi'nin yanındaydı. Şimdi böyle bir tık olaylar soğudu. Hani bu olayın soğuması da bence Galatasaray yönetiminin elini kuvvetlendirdi. Hani şimdi eskisine göre daha düşük teklif yapıyorlar. O yüzden böyle menajer gazına falan da gelmiyorlar. Yani rüzgara göre hareket etmek gerek bazı durumlarda. Bazı durumlarda da ben etmek gerektiğini düşünmüyorum bu noktada. Ama Icardi'de durum bu şekilde. Yani performansa dayalı bir ne diyeyim sana, teklif vermişler. Üye olmayanlar giremiyor galiba. Beraber gidelim Cihan demiş. Alp Türkmen. Ha, şunu demek istedim. Disiplinden kopuyorlar. Bu da evet yani. Doğru, bu Güney Afrikalılar ve Afrikalılarda disiplinden kopma gibi bir durum var. Maalesef bunu yapıyorlar. Onu gördük demiştir hoca da. Hani bu açıklamasıyla şeye de getirmiş olabilir. Bunu biliyorduk. Ondan sonra baskı yaptık falan. Hoca da hatalı. Yani en iyi performans veren oyuncularını falan çıkardı. Senegal'in hocası da elleriyle verdi. Cihan, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu nasıl göndereceğiz? Adam gitmiyor demiş. Sen gönderemezsin onu. Yani onu kendi bırakmak isterse bırakır. Ya da işte bir telefon gelecek. Artık siz görevden alındınız diye. Bu şekilde kendisiyle yollar ayrılabilir maalesef. Yani şey ya, şey kötü. Bilmiyorum yani, adam yani konuşurken baktığında samimi geliyor. Hani ilk başlarda falan, Dünya Kupası'ndan sonrakileri söylemiyorum.
Ya diyorsun adam evet tamam. Hani böyle

0: futbolun içinden gelmemiş. Biraz hani böyle ne söylediği de çok anlaşılmıyor. Ama hani samimi diyorsun. Ama söylediklerinin birçoğu da yani doğru olmuyor mesela. Rant kapısına dönüşmesini istemiyorum ben Futbol Federasyonu Başkanlığı makamının. Buraya böyle bir rant kapısına çevirdiler. Yani maalesef bu sit alanına 4000 villa yapma gayreti. Yani Tanzanya'da bile olmayacak işler. Yani bir hukuk devletinde. Bunlar olmaması lazım. Orası sit alanı değil diyor. Bilmiyorum yani. Ne söyleyeyim yani herhalde. Bir şey söyleyemiyorum. 30 villa futbolculara 4000. Hacı Osmanoğlu değil dedi. Bu araştırılıyor. Yani orası öyle kolay kolay villaların dikileceği bir bölge değil. Cihan Icardi'ye resmen git demiş bunlar diyor. Cihan, Maradona'nın bir videosu var. Bu Amerikalılara Dünya Kupası vermeyin yoksa 20 dakikadan 4 devre oynatırlar diyor. Para için hakikaten su molaları onu gösteriyor demiş. Adam geleceği görmüş, ileriyi görmüş. Evet, sıcaklardan olsa gerek. Takılmayın arkadaşlar o cümle. O cümlede bir şey yok ya, sıcaklardan. Takılmayın ya, şey değil, rütük açısından bir problem teşkil edecek bir kelime değil. Merhaba, Federasyon Süper Kupa takvimini açıkladı mı yoksa gelecek sene mi oynanacak, geçen sene gibi demiş. Yani gelecek sene mi oynanacak? Çağlar Çağdaş, federasyon şu an şeyi açıklamakla meşgul. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız takımlarla hangi şehirde karşılaşmaları oynayacağımızı açıklıyor. Vallahi insanlar milli takıma böyle yeni ısınmışlardı. Tam böyle hani bu yani geçmiş dönemlerdeki son 3-4 yıl öncesinde milli takıma karşı böyle bir soğukluk vardı. İnanın yani milli takımın maç yapacağı saatleri bilmeyen insanlar vardı. Tam böyle bizim jenerasyon, bizim çocuklar, iyi çocuklar, efendi çocuklar ısındık derken yine işte birileri çıkıyor. İşte villa muhabbeti, farklı şeyler, para muhabbetleri yine insanların soğumasına yol açıyor. Yani Uluslar Ligi'ndeki maçların kimsenin çok da umurunda olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Musa Çotuk, okudum mesajını. Mücho, aldım. Hak Kenan Yüksek, seninkini de aldım. Bir problem yok. Dünya Kupası heyecan devam ediyor. Sokak futbolu heyecan da devam ediyor. Ama bir kısa mola vermem lazım. Bakayım, 53 saniye buradan, 10 saniye de buradan, 63 saniye. Sonra sizlerle beraberiz. Giriş çıkışlarla beraber 70 saniye hemen geliyoruz. Hiçbir radyocu da bunu size söylemez.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
8: Bankam Tombank kartım hadi.
2: Reklam bitti.

0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı sokak futbolu. Biraz dedim sizlerin mesajları var, sizle de sohbet ediyoruz ama Uğur hocamla da konuşalım istedim. Uğur hocam hoş geldiniz, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar canım, nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum. Geçenki tahminlerinizden sonra böyle bir bağlamak istedim. Fransa, Meksika, o tahminleri aldınız. Ben de dedim hocam nokta atışı yaptı. Yani bugünkü maçlarda belki bir tahmin vardır. Bizim tatil parası çıkar dedim.
1: Hemen söyle ya. Şöyle gerçekten Dünya Kupası birçok sürprize gebe oluyor Cihan'ım. Ya yani müthiş maçlar oluyor. İşte Belçika Senegal maçını biliyorsunuz. Yani burada Senegal'e gerçekten yazık oldu. Ama şöyle bir şey, Senegal kaleci kurbanı oldu ne yazık ki, yapmış olduğu hatayla beraber 2-2'nin gelmesi ardından işte futbolun acımasızlığı, anlamsızca bir penaltı, son dakika penaltısı ve sonrasında böyle işte bulduğunuzu atamayınca da sonrasında eleniyorsunuz ne yazık ki. Belçika biraz şansının yaver gitmesi, biraz da böyle o Avrupa'yı futbolun endikasyonuna şey yapmış oldu, sağlamış oldu kendine ve sonrasında son 16'ya kalmasını bildi Belçika. Biz Meksika'yı biliyorduk zaten geçeceğini, bunlar belliydi. Çünkü Meksika grup maçlarından bu yana Cihan gerçekten harika maçlar ortaya koyuyorlar. Tebrik etmek gerekiyor Meksika'yı özellikle oyunuyla alakalı. Ben Ekvator'la biraz daha hani başa baş bir müsabaka oynarlar diye düşünüyordum ama Meksika gerçekten harika oyuna ilerledi. Fransa ileri hattı o kadar iyi ki, Barcola, Mbappe, Dembele, Olise, ya müthiş bir ileri hattına sahip olan bir takım. Bu takım gerçekten 2018'den bu yana 2022 Dünya Kupası ve ardından şimdi 2026 Dünya Kupası. Ya eski Brezilya'yı bilirsiniz. Ronaldo, Ronaldinho, işte Cafu, Kaka, müthiş bir kadroydu. Ama şimdi Fransa oranın yerine almış oldu. Yani Olise çıkıyor, Desire Doué'ye giriyor. İşte Mbappe çıkıyor, farklı bir yetenekteki oyuncu giriyor. Cherki yedekte kalıyor. Yani bu gerçekten takdire şayan bir şey baktığımızda. Bir futbol takımı için, bir hoca için. Yani Döşan burada çok çok şanslı gerçekten. Fransa'yı çok rahat da geçeceğini biliyorduk. Fil dişi sahilini genelde geçerler diye söylüyorlardı. Ben Norveç'in geçeceğini şundan dolayı söylemiştim. Erling Haaland gibi bir futbolcunuz varsa 1-0 önde başlıyorsunuz diye söylemiştim. Biraz işte maçta tutuk başlamıştı. Maç içerisinde de istediğimiz reaksiyonu verememişti ama yine sonuçta golcü Erling Haaland. Baktığımızda Nihat Kahveci hocamızın bir sözü vardı. Bu adamın derisini soyun da içinde robot çıkar büyük ihtimalle. Erling Haaland da öyle bir şey. Ben buradaki şeylerle alakalı zaten İngiltere'yi rahat geçer diye düşünüyorduk ama beklediğimizden daha zorlu bir süreç geçti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni gerçekten takdir ediyorum ve tebrik ediyorum Cihan'ım. Bugünkü maçlarda harika maçlar
0: bugünü,
1: bizi bekliyor.
0: Bugünü soracağım sana hocam ama hani evet. Telefonu açtığımda sana bir şey söyleyeceğim ama çok ironik olacak dedin. Yeşilburnu Adaları'nın Arjantin'i eleyeceğini düşünüyorum dedin. Hani ben de hocam hani Ganalı Büyücü'den mi esinlendiniz dedim. Hani Ganalı Büyücü evet büyüğü yapmıştı Harry Kane'i. Hatta ben sonra şey yazdım. Büyüyü kaldırdım, diğer maçlarda gol atacak demişti. Ben de şey dedim, Ganalı Büyücü büyüyü herhalde kaldıramamış diye tweet atar atmaz Harry Kane golü attı. Ama sonradan Hırvatistan maçında gücü yetmedi herhalde Ganalı Büyücü'nün. Hırvatistan'a 2-1 kaybetmişti Gana. Neden evet. Neden böyle bir çıkarım yaptınız? Kapanacağını mı düşünüyorsunuz Yeşilburnu'nun?
1: Ya canım şöyle, Yeşilburnu Adaları çok farklı bir takım. Ne yapacağı belli olmayan bir takım. Defans hattını özellikle çok iyi kurguluyorlar. Birebirlerde, markajlarda harika bir kurguyla oynuyorlar. Baktığımız zaman şimdi Arjantin'de evet Lionel Messi, diğer tarafta Martinez iyi bir ileri hattına sahip olan bir takım ama Yeşilburnu Adaları'nın farklı bir ambiyansı oluştu Dünya Kupası'nda maçlarında. Şimdi baktığımız zaman yenilmemeleri, evet burada yenilmemeleri biraz da belki şansları yaver gitti diye söylüyoruz ama bunu gösteriyorlar. Hani neden yenilmediklerini gösteriyorlar aslında. Yani bu gerçekten öyle hani şey yapılacak bir durum değil. kalecileri biliyorsun yani müthiş bir hikaye, farklı bir yapıya sahip olan bir kaleci sahipler. Ya ben burada şöyle, Arjantin'i yenemeseler dahi büyük ihtimalle uzatmalar ardından penaltılarla kalecinin göstereceği reaksiyonla Arjantin'i eleyebilecekler düşüncesindeyim. Yanılıyor olabilirim de ama benim düşüncem bu şekil. Arjantin son 32'de ne yazık ki turnuva dışında kalabilir diye

0: düşünüyorum.
1: Evet, yani kim ne derse desin Dünya Kupası'nın herhalde en başarılı takımlarından biri oldular. Yani adamların bütçesi ortada, nüfusları ortada. Hani grupları geçtiler. Bir zahmet de alkışlayalım. Aslında kendilerini şeyden, Luis Nani'den tanıyoruz 2007 yılında. Hatta Cristiano Ronaldo'nun da bile orada geçmişi olduğunu biliyoruz. Umarım başarılı olurlar. Ben böyle sürprizleri seviyorum. Evet, ne kadar Messi'ci olsam da, ne kadar Messi'yi sevsem de, ya Yeşilburnu'nun Arjantin'e elemesi gerçekten turnuva tarihi açısından herhalde büyük bir sansasyonel yaratır diye düşünüyorum. Geçebiliriz hocam bugünkü karşılaşmalara.
0: Hemen şöyle canım, onlardan da bahsedelim. Biliyorsun özellikle bugün için çok yani kritik bir müsabaka, yani Portekiz'i de ilgilendiren bir müsabaka aslında. İspanya-Usturya karşılaştırması. İspanya rutin, yani herkesin favori beklediği bir takım. Oyun içerisinde özellikle oyunu domine etmeleri, ayağa çok iyi pas yapmaları, ileri attığında güzel bir şekilde gelip ceza sahasını rahat kullanıp ardından gol bulmaları. Gerçekten İspanya'da Fransa gibi çok etkili ayaklara sahip olan bir takım baktığımızda. Ben bugün İspanya'nın rahat geçeceğini düşünüyorum. Hemen biliyorsun işte Cuma günü özellikle saat gece 2 sularında oynanacak olan maçta Portekiz-Hırvatistan maçı çok özellikle ilgi çekici olacak bir müsabaka. Luka Modric biliyorsun 40 yaşında, Cristiano Ronaldo 41 yaşında. Onlar için artık son dans diyebiliriz Cihan'ım. Portekiz'le alakalı genelde yapılan yorumlar şu oluyor. Arjantin biraz daha etkili oynuyor. Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo karşılaştırmasıyla alakalı hep konuşmalar oluyor. Ama ben şuna geleceğim. Portekiz gerçekten güçlü bir takım. İyi ayaklara sahip, iyi yetenekli oyunculara sahip olan bir takım. İspanya, Avusturya'yı rahat geçecektir. Portekiz zorlansa dahi Hırvatistan'ı geçecektir diye söyleyeyim. Sonrasında İspanya-Portekiz karşılaşması olacaktır. Portekiz İspanya'yı daha önce biliyorsunuz saf dışı bırakmıştı. Tekrardan yine bunu gerçekleşebilecek bir duruma sahip olan takım. İspanya özellikle Lamine Yamal'ın burada performansı ön plana çıkıyor. Oyarzabal harika bir tecrübe, harika bir oyuncu. Hem asist konusunda hem gol bulma konusunda. Orada Dani Olmo'nun olması, Pedri kaptanı, Pedri ile beraber İspanya zaten farklı bir evreye gelmiş oldu. Onun yanında baktığımızda Rodri yine müthiş süreçlerle oynamaya devam ediyor. Yani ben şunu söyleyeceğim. İspanya rahat geçecektir. Avusturya'yı, Hırvatistan, Portekiz maçı evet gece 2'de oynanacak ama mutlaka değerli dinleyenler bu maçı izlesinler. Müthiş bir maç bizi bekliyor bence. Orada Luka Modric ve Cristiano Ronaldo'nun son dansı olmuş olacak. Güzel bir maç bizi bekliyor. Ben de buradan değerli dinleyenlere şunu söyleyeyim. Biliyorum gece maçı, sonrasında belki mesaiye gidecek olanlar var ama bu maç için değer bence uykusuz kalmak.
1: Evet, bir dinleyenimiz de Musa da espri yapmış. Ne güzel canım diyor hoca demiş. Bir kere de Musa'cım der mi diyor.
0: Hemen söyleyeyim. Değerli dinleyenimiz.
1: Musa'cım memnun edelim dinleyenimizi, şey olmasın. Şunu soracağım hocam, az önce Lamine Yamal dediniz de aklıma geldi, evet. Buradan şimdi Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland, işte Harry Kane falan turnuvada kendini gösteriyor. Yani Yamal sanki bir tık sönük mü kaldı bu turnuvada, yoksa hani ben mi yanlış düşünüyorum?
0: Ya şöyle Can, şimdi Lamine Yamal daha çok genç, 18 yaşında henüz. Baktığımız zaman ya müthiş yetenek, zeka yapısı çok farklı. Harika bir oyun zekası var Lamine Yamal'ın da. Şimdi burada aslında Lamine Yamal'ın biraz geride kalmasının en büyük nedenlerinden biri Messi'nin performansı. İşte gol bulmaları, Mbappe'nin aynı zamanda işte gol krallığında Messi ile beraber yarışıp ve üstüne Messi tüm dünya kupaları tarafında golle alakalı bulması. Onun yanında baktığımızda Harry Kane İngiltere için güzel bir hem işte kaptan ve sonrasında geliyorsunuz İngiltere'yi kurtarıyor. İşte bu golleri bulmaları Lamine Yamal biraz daha gol yolunda eksik kaldığından dolayı aslında duyulmadı. Ama hani bu demek değildir ki Lamine Yamal işte biraz daha bunlara nazaran sönük, bunlara nazaran işte oynayamıyor gibi durum.

0: Değil kesinlikle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda herkes, ben inanıyorum, Lamine Yamal'ı konuşacak, Olise'yi konuşacak, Désiré Doué'yi konuşacak ve diğer futbolcuları konuşacak. Ama bu Dünya Kupası özelinde Messi'nin, Mbappe'nin, işte Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası olması, işte Harry Kane'in performansının bir üst, yani baktığımız zaman yaş kriterinde üst düzey olması biraz daha onu geriye atmış oldu, ama bence bir sonraki Dünya Kupası'nda herkes Lamine Yamal'ı konuşacaktır. Ama şuna geleyim, Lamine Yamal harika bir yetenek. Harika ayağa sahip olan bir oyuncu. İlerleyen dönemlerde bunu değerli dinleyenler de görecektir. Lamine Yamal'a böyle hayranlıkla bakacağız. Yani hayran gözle izleyeceğiz biz onu. Ondan dolayı yine özetliyorum. Messi'nin, Ronaldo'nun, Harry Kane'in, Mbappe'nin performanslarının üst düzey olması ne yazık ki biraz daha onu geriye atmış oldu diye söyleyebilirim.
1: Evet, yani İspanya, Avusturya dediniz de hocam, yani Avusturya'nın hepsi neredeyse devşirme oyunculardan kurulu. Yani sonuçta
0: Evet.
1: Avusturya aslında altyapıları falan gayet ilgili bir takım, şey, ülke. Mesela bizde önceden Tarkan Yedi-Yıldız hocam vardı, onu da bir arayayım, aklıma gelmişken, uzun zamandır görüşmüyoruz. Hani oradaki altyapılardan bahsediyordu ama takıma bakıyorsunuz hocam, yani birçok oyuncu neredeyse devşirme. İşte Alaba Nijeryalı, işte Kenyalı olan var, Danso var, o da Ganalı, anıma gelen Arnautovic var, Sırbistanlı falan böyle. Hep böyle
0: Evet.
1: devşirmeler. Mesela İspanya'da da var. Yamal mesela, Ekvador Gine Fas karışımı bir şey. Ama İspanya'da oynuyor. Yine Nico Williams var. O da Ganalı. Laporte var.
0: Evet.
1: O da Fransız. Ya devşirmeler çok fazla milli
0: Çok.
1: takımlarda. Biz de bu işi bıraktık. Yani karşıydık. Hani ben hala karşıyım bu devşirme işine, ama adamlar futbolun merkezi olmasına rağmen bu devşirme işini kullanıyor. Yine keza Japonya'nın kalecisi. O devşirme sayılmaz gerçi. Anne baba şeyinden dolayı.
0: Farkından
1: Diğerleri
0: dolayı.
1: hakkında yorum yapabilirsiniz. O da devşirme tabii de. Yorum yapabilirsiniz. Buyurun.
0: Cihan'cığım şöyle baktığımız zaman devşirme diyoruz. Evet, futbolda bunlar yani kendi ülkelerini tercih etmeleri aslında onlar için bir nebze duygusal anlamda daha tercih edilebilir bir durum, ama şimdi futbol evrensel bir spor branşı olduğundan dolayı biz bu devşirmeleri aslında karşı gelmememiz gerekiyor. Şimdi futbolcu profesyonel anlamda kendi tercihleri oluyor. Milli takım özelinde özellikle söylüyoruz bu nebzede. Şimdi belli başlı ülkelerde devşirmeler aslında avantaj oluyor o ülke için. Şimdi biz milli takımda da böyle bir şey yapabilir miydik? Evet, yapabilirdik. Ama bizim milli takımı özelinde biliyorsunuz biz ülke olarak biraz daha böyle olaya işte vatan millet Sakarya ile yaklaştığımızdan dolayı bu duruma asla izin vermiyoruz. İşte bu duruma karşı geliyoruz. Ama baktığımız zaman bazen de ihtiyaç duyabiliyoruz. Bugün hani hep soruları sen sorarsın, bir soruyu da ben sana sorayım. Bugün Victor Osimhen Nijerya'da değil de milli takımda olmuş olsaydı sence nasıl bir durum gerçekleşirdi milli takımımız için?
1: Evet, yani olmasını isterdim. Hani ben karşıyım derken aslında bu taraftan düşünmemiştim. Ama yani Osimhen'den önce de yani çıkarabileceğimiz oyuncular olması lazım bizim. Hani abi, biz öyle hani 5 milyonluk 10 milyonluk bir ülke değiliz ki ya. Sadece hani Türkiye'de yaşayan 80 milyonu var. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da var. Yani olması gerekir. Evet, hepsi bunların sonuçta erkek değil. Hani çocuğu var, yaşlısı var. Hani
0: Evet.
1: genç nüfusumuz da yüksek. Eski oranla biraz daha azalsa da. Ya buradan bir çıkarmamız lazımdı diye düşünüyorum.
0: Canım biz bunların hepsini konuşuyoruz. Ben bir altyapı antrenörüyüm biliyorsun. Özellikle amatör branşlarda görev almaya çalışıyorum. Neden? Çünkü amatör branşlarda gerçekten dezavantajlı dediğimiz ailelerin çocukları var. Yani yüksek anlamda işte maddi imkanları olmayan aileler amatör spor kulüplerine yönlendiriyorlar çocukları. Canım biz de burada bu çocuklarla en azından amatör spor kulübünde olsalar dahi profesyonel bir şekilde o spor branşını yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Futbolda ben her zaman şunu söylüyorum. Altyapıya inelim, altyapıya inelim. Biz altyapıya inmediğimiz sürece üst yapıda başarı elde edemeyeceğiz. Ve bunun örneklerini yıllardan beridir hep konuşuyoruz. İşte şu an biliyorsunuz 2002'de Dünya Kupası'nda başarı elde etmiş ama şu an hala aynı olguyla konuşan hocalarımız bunları söylüyorlar zaten. Bülent Korkmaz'ından Ergün Pembesi, Hakan Ünsal'ı, Emre Belezoğlu, işte sonrasında gelen yine Volkan Demirel, Arda Turan hocalarımız özellikle bunlardan bahsediyor. Biz altyapıya ineceğiz. Biz altyapıya inmediğimiz sürece ne olursa olsun milli takımda da kulüp düzeyinde de başarı elde edemeyeceğiz. Ve Avrupa'ya biz oyuncu gönderemeyeceğiz. Bugün şuna geleceğim canım, birçok maç oynanıyor. İstanbul'da, sadece İstanbul'da amatör spor kulüplerinde U14, U15 kategorisinde yaklaşık 950 takım mücadele ediyor canım. Dikkatinizi çekerim. Değerli dinleyenler bunu dikkatli dinlesinler, bilsinler. İstanbul özelinde sadece 950 takım U14, U15 kategorisinde mücadele veriyor. Ve burada ortalama kadrolar 22 ile 25 arasında değişiyor kulüplerde. 950 takım çarpı 22 yaptığımızda, havuza baktığımızda müthiş bir oyuncu havuzu oluşuyor. Ama bu oyuncuların hiçbiri izlenmiyor canım. 15 yaşından sonra hocalar şunu söylüyorlar: bir yere gelmemişse artık gelemez. Değil. Bugün baktığımız zaman İsmail Saibari Fas'ta, doktorlar bu oyuncu yürüyemeyecek diye söylediler. Ve İsmail Saibari ben acaba yürüyemeyeceğim derken sonrasında profesyonel futbolculuk Fas'ın en önemli oyuncularından biri oldu. Ve bunun örnekleri çoğaltabiliriz. Biz altyapıya inmemiz lazım. Altyapıya inmediğimiz sürece olmayacaktır. Ve değerli dinleyenler de buna geleceğim. Ben antrenör olarak biz şuna söylüyoruz: çocuklarımızı oraya getirdiğimiz zaman takibini veliler de yapsın, antrenörler de yapsın, yönetim kısmında da yapsın. Amatör spor kulüplerine geldiği zaman amatör spor kulüplerinde maddi konuda zorluk yaşıyorlar. Gerekirse veliler çocuğu oraya getirdiği zaman o takımla beraber içli dışlı olsunlar, iletişimde olsunlar, maddi imkan olanaklarını sağlayabiliyorlarsa sağlasınlar. Biz bu çocuklarımıza, biz öz kaynaktaki çocuklarımıza değer vermemiz lazım Can. Biz bunları yapmadığımız sürece milli takımıza forvet, milli takımıza defans, milli takımıza orta saha oyuncusu yetiştiremeyeceğiz. İşte sonrasında ne diyoruz? Devşirme oyuncuları acaba gidebilir miyiz diyoruz. Biz bunları yapacağımıza senin dediğine geliyorum ve katılıyorum sana. 86 milyon nüfusa sahip olan bir ülke olarak Türkiye altyapılara indiğinde, amatör spor kulüplerine indiğinde zaten milli takımımıza da, olimpiyata göndereceğimiz diğer branştaki çocuklarımıza da rahatlıkla ulaşabileceğiz.
1: Evet, Uğur Dalkıran hocacımla beraberiz. Hocam, sizin bu sizin bu Cihan'ım olayı dinleyenler burayı adeta goy goy havasına çevirdiler. Hani Cihan'ınız size feda olsun dostlar, ama yayından sonra herkes evine dağılıyor. Cihan'ı yalnız bırakıyorsunuz, ayıp oluyor ona göre. Bu Cihan'ım yazıp sonuna emoji koymayanlar, böyle sevginizi kuru kuru istemem. Yani yanına en az 3 kalp, 2 tane de böyle alev emojisi falan bekliyorum. Yoksa mesajı pas geçerim. İşin şakası tabii. Uğur hocam şunu sormuş bir dostumuz da. Ya diyor, ben Galatasaray seçmelerine gittim ama hiç kimseyi seçmiyorlar. Ne arıyorlar bu oyuncularda demiş ve neden almıyorlar bu oyuncuları diyor.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, Galatasaray'da özellikle benim de kendi oyuncularımı götürdüğüm ve altyapılardaki hocalarla hep iletişimde olduğumuz bir spor kulübü. Can, orası biraz daha üst düzey oyuncu arıyor. Yani yetenek olarak gerçekten bir tık daha üst olması lazım. Biz mesela bazı oyuncuları izliyoruz, diyoruz ki ya bu oyuncu yetenekli, fiziksel olarak iyi diyoruz. Bu oyuncuyu biz oraya götürdüğümüzde bize şöyle bir geri bildirim geliyor: hocam, bizim buradaki aradığımız oyuncunun şöyle bir durumu olması lazım diyorlar. Fizik üstünlüğü çok iyi olması lazım, hızlı olması lazım, dayanıklı olması lazım, çabuk olması lazım ve ayağına hakim bir oyuncu olması lazım. Bunları ararken bir de oyun zekasının olmasını istiyorlar. Yani orası şöyle canım, biz 10 üzerinden çocuğu puanladığımızda biz amatör spor kulübü için şöyle diyoruz: bu çocuk 10 üzerinden işte 7, 5 diyoruz veya işte 8 diyoruz. Onlar 10 üzerinden 10 üzerinden daha üst bir oyuncu arıyorlar. Ondan dolayı 3500 tane bir katılım varsa oraya oyuncu olarak, orada en fazla alacakları oyuncu sayısı 10 veya 15 oluyor. Hani Galatasaray biraz daha farklı bir ambiyansta olan seçme düzeyleri. Ha, ne olabilir? Oradan şey seçilmeyen çocuğu ya sen zaten oynayamıyorsun demesinler. Ne olur? Karagümrük, Eyüpspor, Pendik, işte diğer taraftaki takımlar veya amatör spor kulüplerine de yönelebilirler. Çünkü burada çocuk daha maç olarak kendini geliştirebileceği için, oynayabileceği için Karagümrük'e, Eyüp'e, Galatasaray'a sonra tekrardan gidebilir. Ama çocuk daha işte 8 yaşında veya 10 yaşında hemen oraya götürdüğümüzde eğer üst düzey bir yeteneğe sahip değilse oyuncu, ne yazık ki orada seçilmiyorlar ve kadro şansı bulamıyorlar canım. Yani ben burada şunu söyleyeceğim değerli dinleyicimize ve velimize. Eğer Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta

seçmelere gittiğinizde oyuncu seçilmemişse bir alt kategoriye ineceğiz o zaman. İşte diğer futbol kulüplerine gideceğiz. O yine işte Karagümrük'te, Eyüp'te veya işte Pendik'te orada da seçilmiyorsa bir alt kademe amatör spor kulüplerine gideceğiz. Orada kendimizi geliştireceğiz. Geliştire geliştire bir o zaman ilerleme kat edeceğiz. Yani orada seçilmedi diye bu futbolcu artık futbolcu olamaz düşüncesine asla kapılmasınlar. Futbol sabır isteyen, futbolun özelliğinde çocukların motorik becerilerinin farklı dönemlerde geliştiği dönem olduğundan dolayı böyle bir

0: reklama girer mi, nasıl olur? Instagram'da George Uğur Dalkıran, her zaman değerli dinleyenlerimiz takip edebilir, sorularını sorabilirler. Elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışırız biz burada antrenör olarak. Bunu da söyleyebilirim canım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Seninle sohbet etmek, seninle futbol konuşmak gerçekten çok çok değerli. Yeşil Burun Adaları'nı takip etsinler.
1: Evet, Koç Uğur Dalkıran, tamam. Söyledik.
0: Saygılar,
1: dostlarımız,
0: görüşmek üzere.
1: Hocamı da takip eder. Dikkat edin hocam, görüşürüz, sağ olun. Sağ olun. Evet, hocamı da uğurladık. Yani bakıyorum da WhatsApp'ta keyifler gıcır. Yani Cihan'ım üzerinden iyi eğlence çıktı dostlarımıza da. Yalnız öyle eğlenmek bedava değil arkadaşlar. Yayından sonra herkes İbhan'ıma böyle eğlence vergisi adı altında bir şeyler ateşlesin. Benim için de iyi olur. Evet, biz de programın sonuna geldik. Saatler 14.59'u gösteriyor. Selam olsun Ramazan Çelebi, sağ olasın. İlyas Akkuş. Nüfus sayısından ziyade eğitimin kalitesi çok önemli demiş. Bu destek de tabii ki yöneticilerden gelmeli ve altyapı hocaları A takımı yapmış oyuncu başına da maddi olarak desteklemeli diyor Nevzat yazmış. Teşekkür ediyorum Kara, sağ olasın. Hayatında halı sahada bile top oynamamış adamlar hoca sıfatıyla takılıyor eli cebinde ve aidat alıyorlar velilerden vesaire vesaire. Özetle herkes yolunda aşe, o yüzden başarılı olamıyoruz demiş Musa Çotuk. Yazmış Miço, Miço Tamer, teşekkür ediyorum. Eyvallah Alp Türkmen. Esprisine söyledim yani, Cihan'ım yazıp emoji koyun diye kalpler falan gelmiş. Sağ olun dostlar, gidiyorum ben. Dikkat edin kendinize. İban verirken dikkat et, maliye ceza yazar falan maazallah demiş. Yak canım ya, takılıyoruz, espri yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saat 12'de sokak futbolunda görüşelim. Bir problem. Aa, yarın 12'de değil. Yarın sabah. Yarın 07'de buradayız. 07.10 ve 12.1 yapacağız. Yarın uyandırma servisi adı altında sokak futbolu yapacağız. Ve 12.1 arasında da mikrofonun başında olacağız. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi yüzmesine izin vermeyin. Görüşürüz. Hoşça kalın. Cihan Dişli takip edin. Ben de edeceğim.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Hakan Safi söyledi. Hakan Safi'nin söylemiş olması, ben anlaştım demiş olması ister istemez Fenerbahçe tarafında daha büyük heyecan yarattı. Ama bu aynı zamanda şu da oldu. Yani Aziz Yıldırım şimdi Greenwood seviyesinde bir oyuncu getirmezse diyecekler ki bak, transfer konusunda Hakan Safi daha agresifti, bunu işi yapsaydı böyle olacaktı. Fenerbahçe daha büyük bir oyuncu kazanacaktı gibi birçok şey söylenir abi. Buralardan şey çıkmaz. Herhangi bir şekilde bunlar söylenir. Bunlar söylenir. Önemli olan bunları idare edebilmek. Bunları idare edebilmek. Ama şöyle bir durum var benim gördüğüm Fenerbahçe'de. Yönetimin özellikle şimdi Aziz Yıldırım tecrübeli bir isim. Geçmişten bugüne tabii yaşadığı birçok şey var. Yani kamuoyu baskısıyla Aziz Yıldırım şunu yapmaz, onu söyleyeyim sana. Kamuoyu baskı yaptı diye gidip de Greenwood konusunda tamam ya şimdi iş buraya geldi. Bu arada hani transferde cesurdur Aziz Yıldırım ama kamuoyu baskısı var diye de gidip orada ya kamuoyu da böyle istiyor hareketini çok yapmaz. Kamuoyu ona pek yön vermez de Aziz Yıldırım kritik bir anda, çok sıkışılan bir anda kamuoyuna yön verecek bir iş yapabilir, transfer yapabilir. Geçmişten örneklerle bunu söylüyorum.
5: Greenwood yerine olmazsa ki bence olma ihtimali birazcık düştü gibi geliyor.
4: Abi şöyle o, bak olur olmaz geliyor. Başka birçok isim söyleniyor. Bak yine söylüyorum.
5: Aynı şimdi
4: biz burada yayın yapıyoruz. Tamam mı?

0: Ben sonuç itibariyle bugüne kadar yaptığım bütün yok. Hani bir bilgi olacak ki ben yine söylüyorum konusunda şöyle bir durum var yani isim konusunda. Abi çıkmıyor bu yani isim konusu çıkmıyor. Bak çok net olarak söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bir isim verilmiyor. Bak net olarak hiç çıkmıyor. Sen bugün Greenwood konuşursun. Yarın Fenerbahçe gider bambaşka bir isim alır. Ki biraz ters köşe olacak gibi de bir hava ve durum var. Bunları da göreceğiz.
1: O isim çıkmaması birazcık da şuna sebep oluyor. Bu yönetimde para mı yok? Çok fazla dillendiriliyor. Ya da yönetimdeki isimler para vermiyor.
0: Derler.
1: Ya da içeriye mi sokamıyorlar?
0: Derler. Bu iş şöyle çünkü. Bu çok konuşuldu. Ya Olaf ben tabii başkaları da konuşmuş olabilir de Olaf var.
1: Ya özellikle bunu
0: Aynen.
1: Serdar Çelikler söylüyor.
0: Serdar abi söylüyor da nereden çıktı? Doğru ama bu laf. Doğru bu laf. Bu laf şeyden çıkmış olabilir. Bizim İbo abiyle yaptığımız usta programı var ya.
1: Evet.
0: Oradan çıkmış olabilir. Şöyle. Bu lafın belki de Serdar abi o zaman söyledi. Serdar abi söyledi ama şöyle oldu. Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Hakan Safi Fenerbahçe başkan adayıydı ya. Ve ben ne isterse iste Fenerbahçe'm diyordu ya. Ne gerekiyorsa yapacağım diyordu. Barış Göktürk'le Zıldırım'la birleşti ya. Tamam mı? Şey çok konuşuluyordu ya. Hakan Safi her şeyi verecek. Ne
1: 150
0: istersem
1: milyon
0: iste
1: euro
0: benden
1: yapacağım.
0: Fenerbahçe. Zaten söylüyordu. Şey transfer açıklamaları da öyleydi ya. İşte en son Greenwood muydu? Greenwood'la yapılan anlaşmanın detaylarını mı aktarmışlardı ya basına, vermişlerdi ya. İşte Greenwood 5 gol atarsa
1: Evet,
0: artı
1: evet.
0: Greenwood'tu galiba değil mi? Yani bütün hani
1: Bir de şey
0: yani
1: Suarez vardı o.
0: işte bütün oyuncularla ilgili hani performansa dayalı da ki bunu zaten Hakan Safi de söylüyordu. İşte 20 gol atarsa para, 25 atarsa vereceğim, 30 atarsa başka bir şey, şampiyonluğa başka bir şey. Bunu zaten Hakan Safi söylüyordu. Yani Hakan Safi paralı bir adamdı. Söylediği şey buydu ve bence seçimi kaybetmesinin en önemli faktörlerinden bir tanesi de Hakan Safi'nin bir inandırıcılığı olmadı. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Islak imza gösteremedi. Diğer yandan Hakan Safi en azından son dönemde bu işleri net bir şekilde kamuoyunun önüne koyamadığı için Aziz Yıldırım'a yönelik karşı propagandasını ben kendisine kaybettirdiğini düşünüyorum. Ama bu bizde 5 tane Hakan Safi var meselesi nereden çıktı? Tamam mı? Doğru, bu söz söylendi. Bu söz söylendi. Bu arada evet Fenerbahçe yönetiminde paralı adamlar var. Yani hepsi birbirinden zengin adamlardan bahsediyoruz. Tamam. Ve bugüne kadar da kulübe para veren yöneticiler var. Onları da yakında açıklarlar. Mesela Feridun Geçgel ne kadar para verdi kulübe? Ben bunu soruşturuyorum. Soruyorum. Öğrendiğim zaman söylerim. Ama bu laf söylendi. Ben hatta o zaman bu konuşulurken yani Hakan Safi'de böyle bir şey var. Yani gelip tak da 200 milyon euroyu, 300 milyon euroyu verebilecek bir propagandayla geliyor ya da eylemle geliyor noktasında. Dedim ki de böyle bir durum var diye Aziz Yıldırım tarafına Aziz Yıldırım'a sormadım tabii onu da. Aziz Yıldırım tarafından şöyle bir bilgi gelmişti. Bizde Hakan Safi gibi 4-5 kişi var zaten. Yani bu zenginlik konusunda zaten hani o zenginliğe sahip 4-5 kişi var söylenmişti. O zamanlar konuşulmuştu. Hatta Hakan Safi de bunu galiba şey yapmıştı. Hani neredeler? Öyle diyorlar. Bak ben bunları vaat ediyorum. Siz ne vaat ediyorsunuz gibi. Burada şu haksızlığı yapmam ama bak yine söylüyorum. Aziz Yıldırım şampiyonluk vaadi verdi. Kadronun nüvesi iyi. Önemli eklemeler yapılacağını söyledi. Ama hiçbir günde bir şey söylemedi. İsim söylemedi. Doğru mu? Doğru. Yani sen bugün Aziz Yıldırım'a bay öyle dedin. Greenwood işte bak bilmem böyle oluyor. Aziz Yıldırım şey diyebilir. Ona Hakan Sabi söyledi. Kongre bana oyu verdi. Ben Greenwood hiçbir zaman demedim. Sen o zaman şey diyemezsin. O iş öyle olmuyor. İstediğin kadar konuş. Günün sonunda kulübün gerçekleri var. Adam ben bu kulübün başkanıysam kararı ben veriyorsun böyle yaparım der. Ben Greenwood'u almamalı noktasında bunu söylemiyorum. Greenwood'la ilgili hani az önce bu baskı meselesi var ya, kamuoyu baskısı, konuşulması meselesi. Onu anlatıyorum, süreçleri anlatıyorum yani. Yoksa ama zaten bu arada bir problem yok ya. Herkes her şeyi söylüyor. Bugün Aziz Yıldırım, bugün ben şimdi Twitter'ı açtığım zaman şu an Twitter'da şimdi açayım mesela bak abi hemen söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bak. Açıyorum şimdi. Algoritmadan ötürü de beni Twitter sonuç itibariyle tanıyor. Nelere baktığımı da biliyor. Önüme de 50 tane şey getiriyor. Şeyle ilgili önüme mutlaka Aziz Yıldırım'la ilgili Barış Göktürk'le ilgili ne bileyim mesela şimdi bizim Rıdvan yazmış, Rıdvan Aksu. İşte 29.05.2026 yani 29 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın Sözcü TV'deki sözünü alıntılamış. Aziz Yıldırım demiş ki para işi kolay. Rıdvan da tweet atmış 38 dakika önce bekliyoruz transferleri.
1: Ama gibi. Haklı insanlar
0: ya,
1: bence.
0: Tamam ya hani ben haksızım
1: şöyle,
0: demiyorum.
1: Şöyle 5 tane Hakan Sabri var ya, altının biraz doldurulması gerekiyor. Transfer yok. Bir tane Vedat Muriç gelmiş ki o transfer de zaten devre arasında yönetim devam etse de etmese de Saadettin Saran yönetimi Vedat Muriç Fenerbahçe'nin forveti olacak deniliyordu. Yani vaat ettiğiydi, iki tane forvet vardı. Doğru. Aslında. Vedat Muriç ve Giresi.
0: Doğru.
1: Giresi'yi de alamadın şu anda.
0: Doğru.
1: Gelmedi.
0: Bunlar söylenir.
1: Altını doldurmak gerekiyor.
0: Bunlar söylenir. Yani bunlar yapamadığınız zaman ne oldu derler. Ama 3 gün sonra bu transferler gelirse eğer bak Aziz Yıldırım haklıymış derler.
1: Ya yine söylediği tarihe gelmediği için eleştirilir.
0: Ya, tamam, ama bu işte o kadar da kolay değil. Yani onu savunmak için söylemiyorum. Ama şöyle, bu kadar iddialı söylüyorsanız eğer getirmediğiniz zaman eski defterler de açılır. Eski defterler de açılır. Zaten şöyle bir durum da var. Yani Aziz Yıldırım güçlü bir figür. Seveni kadar sevmeyeni de çok. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları ve yapmadıkları her zaman tartışma konusudur. Ve Aziz Yıldırım'ın söylediği her şey önüne gelir. Önüne gelir dediğimiz, vay başkan sen bunu demiştin. Şimdi bunu yapmıyoruz. Zaten bunları görüyoruz. Aziz Yıldırım okumuyor mu bunları? Aziz Yıldırım'a bunlar gelmiyor mu? Geliyor. Aziz Yıldırım'sa meseleye soğukkanlı bakıyor. Onu söylüyorum. Diyorum ki Aziz Yıldırım şöyle davranıyor. Söylüyor. Doğru. Yani doğru derken şey konusunda söylüyorum. Hani doğru, ben bunu zaten kendisi biliyor. Yani kamuoyu baskısıyla hareket etmem. Hallediyoruz. Bir noktaya gelecek. 3 gün sonra olur. 4 gün sonra olur. 5 gün sonra. Onu bilemem. Ama şu anda o laflardan ötürü, söylenenlerden ötürü doğal olarak ben de buraya çıktığımda ya da herkes hani kampın ilk kampa bu oyuncular yetişecek de, yani en azından Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı olan oyuncular yetişecek de soruları sorulur. Bunun karşılığı olarak da şu anda son dönemde özellikle kulübün mali yapısıyla ilgili işin çok zor olduğuna dair her muhabir arkadaşlar, herkesten bu bilgiler çıkıyor. O zaman Serdar Ali de çıkar der ki, ya da bu da bu ister istemez çok normaldir. Siz o gün öyle söylediniz. Sıkıntı yok dediniz. Hallolur dediniz. Zaten bugün kulübün mali yapısıyla ilgili böyle bir problem varsa, sizde de para varsa bunu tak diye çözersiniz. İşin detayıysa başka bir mesele. Seçim döneminde çok konuşmuştuk. Bugün diyelim ki Fenerbahçe 100 milyon euroluk bir kaynağı var. Hemen sokabilir. İşte bunu hemen soktuğun zaman o limitler içerisinde değerlendiremiyorsun. 50 tane maddesi var, süreci var. Gelelim şeye şimdi burada. Diyelim ki Fenerbahçe, bak ben yine söylüyorum. Edindiğim bilgiler çerçevesinde burada izleyicilerimizin karşına çıkıyorum. Her çıktığımdan önce de sonuçta böyle sürekli bu işin içerisindesin. Çeşitli farklı kaynaklardan ne oluyor, ne bitiyor, neler oluyor diye bilgi alıp o bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de en son şöyle bir hava vardı. Yani biz transferde zaten neredeyse ihtiyacımız olan oyuncularla ilgili operasyonel faaliyetleri yaptık. Önemli bir noktaya geldik. Bunları açıklayacağız. Ama orada şöyle bir durum var. Şimdi belki tekrar olacak ama Fenerbahçe'nin şu anda iki tane bence büyük derdi var. Evet, bir kulübün mali yapısı, ama bu mali yapısı konusunda da Aziz Yıldırım zaten bunu biliyordu. Yani Aziz Yıldırım mali yapının bozuk olduğunu bütün divanlarda, katıldığı toplantılarda söylüyordu. Fenerbahçe'nin borcunun çok daha yüksek olduğu noktasında. Ağustos ayında da ya da Temmuz'da divan toplantılarında da zaten bunu Aziz Yıldırım söyleyecektir. Bu bir. Ama bu sözler verildi ve Aziz Yıldırım bu sene çok büyük bir risk aldı. Bu riski alan Aziz Yıldırım kalkıp da, tamam mı, buraları zayıf transferle geçmez. Benim bildiğim Aziz Yıldırım buraları zayıf transferle geçmez. Yani seni şampiyonluğa götürmeyecek bir oyuncuyla Aziz Yıldırım şu dönemde, benim bildiğim Aziz Yıldırım gidip de kontrat yapmaya çalışmaz. Baba oyuncuya gider Aziz Yıldırım. Bak ne söylüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım şunu biliyor. Ben eğer şampiyon olamazsam, kendisi de zaten söylüyor, o 20 yıllık Aziz Yıldırım imparatorluğunun ya da Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi, tam toplam 8 yıllık dönemde sürekli yükselen Aziz Yıldırım seslerinin artık ortadan kalkacağını da biliyor. Çok büyük bir riskle geldi. Şampiyon yaparsa kral, yapamazsa sen de yapamadın başkan denilerek Aziz Yıldırım'ın bir daha

0: Fenerbahçe başkanlığı meselesi tamamen ortadan kalkar, kapanır. Kimse de dönüp artık Aziz Yıldırım öyle oldu, böyle oldu demez. Geldin ve yapamadığınla kalırsın. Yani 20 yılın üstüne bir sezonla işi kapatırsın. Geçmişi bütün hepsini de kamuoyu gözünde, taraftar gözünde silmiş olursun. Şimdi bunun farkında olan, ben çünkü hissiyatım da o, Aziz Yıldırım seni şampiyonluğa götürmeyecek oyuncularla masaya oturmaz. Tamam. Ve yakında da bunların sonuçlarını göreceğiz. Benim bildiğim Aziz Yıldırım tarzı budur, tavrı da budur. Bunu yaparsa kendi kararıdır. Hani siz böyle oyuncular söylediniz. Bugün getirdiğiniz oyuncularsa o seviyede oyuncular değilmiş. Hakan Safi'nin verdiği oyuncu sözlerine bile yaklaşılamadı diye muhalefet yükselir. Aziz Yıldırım da bunları bilen birisi. Bak, eğer şöyle bakalım. Bu seçimde Aziz Yıldırım 3 yılına gelseydi daha rahat davranabilirdi Aziz Yıldırım. Biliyor ki Aziz Yıldırım sezonun sonunda şey var. Seçim var. Yani Aziz Yıldırım'ın elinde değil. Fenerbahçe Kongresi'nde Aziz Yıldırım'ın elinde 3 yıllık bir plan olsaydı bambaşka bir yerden giderdi.
1: Hoca bile yabancı olurdu.
0: Zaten olma ihtimali vardı. Olma ihtimali vardı. Çünkü Aziz Yıldırım Jesus'la da görüştü. Jesus'la görüştü. Birçok isimle görüştü. O isimlerden bir tane şey olduğunu da duydum ben çünkü. Göztepe'nin hocası Stoylov muydu?
1: Evet.
0: Yani birçok hocayla görüşülüyor bu arada. Evet, çeşitliliği anlatmak için söylüyorum. Şimdi geldiğimiz şu an itibariyle yönetimin şöyle bir durumu var. Deniyor ki bak bu kural yabancı kuralı Fenerbahçe serbest olsun diye. Şu andaki bu kuralla Fenerbahçe'nin şöyle bir derdi var. Bence Fenerbahçe transfer konusunda önemli bir noktaya geldi. Ben geldiğini düşünüyorum. Ama bu kurala göre mi yoksa serbest yabancı kuralına göre mi yoksa 12 artı 2'ye göre mi hareket edecek? Fenerbahçe'nin işin içerisinden çıkmaya çalıştığı durum bu. Çünkü şu var. Mesela Fenerbahçe'de diyelim ki Talisca bu sezon Fenerbahçe'de kalması gerektiği düşünülen oyunculardan bir tanesi. Tamam, Fenerbahçe'nin bir futbol yapılanması var ya.
1: Evet.
0: Hocası var, direktörü var, başkanı var. Bordo başka bir isimler de var. Kağıdı kalemi önlerine aldılar. Baktılar bizim takım bu. Ve şey burada Talisca bizim için önemli. Örnek olarak veriyorum bu arada Talisca'yı. Özellikle şey de diyebilirsin, ne bileyim. Başka bir oyuncu söyle abi bana.
1: Ya Fred'in gitme ihtimali olur burada.
0: Fred dersin. Başka bir isim daha söyle abi. Yani o şey grubunda olmayan. 23 yaş sınırında olmayan. Yani yaş.
1: Asensio.
0: Mesela Asensio örneğin. Tamam mı? Onunla ilgili olarak şimdi. Örnek olarak veriyorum abi. Bizim İrfan 25
1: İrfan abi sürpriz ayrılık olabilir dedi, patladı. Ama tabii öyle bir şey yok. Yönetim satmayı düşünmüyor da dedi.
0: Tamam.
1: Millet
0: ama
1: orayı
0: şöyle bir
1: kesmiş
0: durum
1: almış
0: var.
1: da.
0: Şimdi 10 artı 4'e göre transfer yapman gerekirse eğer mesela bu durumda sen elindeki iki oyuncuyu daha yollaman lazım. Baba oyunculardan bahsediyorum. Mesela Talisca ile Fred. Bunları yollamak durumundasın. Tamam. Şimdi benim bir transferi açıkladın. Geldim bugün transferleri açıkladın. Bu arada şu söyleniyor, onu da söyleyeyim. Birkaç gün içerisinde golcü, ikinci golcü açıklanacak deniyor.
1: Oraya geçelim o
0: Onu
1: zaman.
0: söyleyeceğim ama şöyle bir durum var.
1: Sonrasında.
0: Fenerbahçe tarafında, yönetim tarafında şöyle bir durum var. Kardeşim biz bunu yapacağız ama doğru planda gitmeliyiz. Bu kural çok kritik. 10 artı 4'e göre başka bir transfer politikası. Gelecek oyuncularla ilgili değil ha. Gidecek oyuncularla ilgili ve oyuncularla ilgili yapılacak pazarlıklarla alakalı. Bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi evet, herkes bu tabloyu biliyordu. Fenerbahçe'de mali tablonun zor olduğu, Fenerbahçe'nin 20 tane oyuncusu olduğu ki zaten seçim döneminde de bunu başkan adayları da söylüyorlardı. Yani operasyonun kolay olmayacağını söylüyor. Bunda farkında olan bir şey vardı. Fenerbahçe yönetimi vardı. Ama şu da var. Sonuç itibariyle bu şampiyonluk baskısı Fenerbahçe'ye şunu getirmiş kardeşim. Al al al al al, satamadın bir yere yolla, onun parasını sen ver. Al al al al, satamadın bir yere ver, onun parasını sen ver. Ve Fenerbahçe'nin de şu anda 21-22 tane kontratlı oyuncu var. Transfer baskısı, şampiyonluk baskısı bu yönetimlere bu hataları kardeşim yaptırmıştır. Dün aldığın büyük alayla valayla getirdiğin oyuncuyu bugün yollamaya çalışıyorsun. Büyük paralar harcıyorsun. Burada da biraz tecrübeye inanmak ve güvenmek lazım. Ez cümle biz açıklarız. Ama açıkladık. Bu karar burada kaldı, bu kural burada kaldı. Örneğin Talisca ile masaya oturdun. O zaman senin oyuncunun elindeki kozlar çok daha fazla. Daha fazla vererek yollamak durumundasın. Daha zor operasyon olacaktır. Biraz sessiz ve derinden götürmeye çalışıyorlar. Bunu da anlıyorum için açıkçası.
1: Burada da birazcık taraftar baskısı oldu.
0: Olur abi. Bunu o normaldir ya. Normaldir.
1: Ön eleme maçında inşallah bir kaza yaşamaz Fenerbahçe.
0: Abi zaten yani yaşarsa, bak zaten yaşarsa ama... yaşarsa çok büyük bir darbe olur. Yani başlangıç itibariyle çok büyük bir darbe olur. Ama burada şöyle bir durum var. Yine söylüyorum yani orada biraz daha bu süreçleri sakin yürütebilecek en azından hani o bütün bu tartışmalar olur. Kamuoyuna yön verme konusunda Fenerbahçe'den ben yakın zamanda ki bu olması bence gerekir. Fenerbahçe'den ben yakın zamanda bütün bu süreçlerle ilgili transferde dahil olmak üzere detaylı bir bilgilendirme, bir basın toplantısının yapılmasının Fenerbahçe'nin faydasını olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Peki forvete geçelim. Girassi mi, Sörloth mu? İsmail Kartal'ın da Oliver Watkins'i istediği konuşuluyor.
0: İngiliz ona zaten oyuncu. Teklif verildiği konuşuluyordu. Ama şöyle oyuncunun yani maliyetli bir oyuncu bu arada. Yani Fenerbahçe buna teklif verdiyse zaten bunun farkında. Zor transfer diyorlar. Onu söyleyeyim. Yani olursa çok iyi bir transfer. Ama zor bir transfer olduğundan bahsediliyor bu oyuncuyla alakalı olarak. Ve Girassi şimdi mesela bu oyuncu kim olur? Fenerbahçe'nin golcüsü kim olur? Sorusu var ya. Vallahi zor bir soru yani. Burada şu sadece hani Girassi daha yakın bir ihtimal gibi duruyor. Sörloth konusu daha önce konuşmuştuk. Aziz Yıldırım'ın oyuncuyla ilgili bak doğrudan başkanın görüşü çok olumlu. Zaten hani Aziz Yıldırım tarzına da uygun bir tip bu arada. Yani marka bir isim. Transfer yapma konusunda Aziz Yıldırım becerili bir insandır. Kim olur? Onu ben çok kısa süre içerisinde göreceğimizi düşünüyorum.
1: Girassi gibi duruyor. Sörloth işi bence olabilir. Bir tık zor.
0: Olabilir. Olabilir.
1: Ismi de.
0: Olabilir. Ya zor. Bu çok hani değişken orada arka planda başka beceriler var. Başka çeşitli şeyler var. Hamleler var. Dır. Daha doğrusu.
1: Konuşulan paraların hepsi zaten aynı miktar neredeyse. 40 milyon bandı. 40 hani milyona bir öyle, tane forvet alacak deniliyor. Gibi duruyor öyle Fenerbahçe. Deniliyor.
0: Ama bazen bir ismi ortaya atarsın. Oradan başka bir şey çıkar. Başka bir isim çıkar.
1: İrfan abi birkaç gün açıklanır dedi. Yani.
0: Ben de bu arada. Bendeki bilgi de o.
1: Vedat varken.
0: Ben
1: sonrasına kaldı.
0: Bendeki bilgi de o. Yani söylenen sorduğum zaman hani birkaç gün içerisinde golcüyle ilgili Fenerbahçe'nin bir açıklama yapacağı yani ikinci golcüsünü açıklayacağı yönünde böyle bilgilendirme demeyelim yani kulüp kaynaklarından böyle bilgiler sızıyor, bilgilendirme diyemeyiz buna ama göreceğiz.
1: Bu mevcuttaki oyuncuları İsmail Kartal'ın kampta bulunsun bir görelim demesine ne diyorsun?
0: Çok normal abi ne desin yani?
1: Fenerbahçe'nin işte Cengiz Ünder gelsin,
0: Fenerbahçe'nin malı gelsin ne yapacaksın falan. Abi bu adamlar yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu yani. Görelim derken yani zaten görmüyor mu zaten bilmiyor mu yani İsmail Kartal bunları.
1: Fred kalsın istiyormuş.
0: Fred'le ilgili böyle bir şey olabilir, talebi olabilir hocanın. Bende de o yönde bilgiler var. Ama Fenerbahçe işte az önce söylediğim konu var ya yani bu yabancı kuralı her şeyi belirler. Yani Fred'in kalmasını da yabancı kuralı belirler. Bence. Eğer bu kural bu şekilde kalırsa bence Fred gider.
1: Kante'den çıkabilir diyor. Kante'den çıkmak da çok zor.
0: Çok zor. Bence çok zor. Kante'den çıkmana ben çok zor olduğunu düşünüyorum.
1: 11 milyon maaş.
0: Mantıksız abi. Yani şimdi Fred'i tuttun diyelim ki Fred kaç paraya oynuyor? 4,5-5 milyon euroya oynuyor. Evet. Sen diyelim ki Kante'yi yolladın. Dedin ki bir kulübe gitti. %50 maaşın en az %50 maaşını sen vereceksin. Zaten Fred'den daha fazlasına geliyor. Dolayısıyla Kante'den çıkmanın ben çok daha zor olduğunu düşünüyorum.
1: Anca Arabistan'a satabilirsin Kante'yi.
0: Ama orada da işler değişti abi. Bu savaş meseleyi çok değiştirdi. Yani orada ben çünkü mesela Selahattin Baki o tarafı iyi bilen bir isim. Transfer üzerinde değil ama bu Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası orada süreç devam ediyor. Oradaki ekonomi, oradaki durum, oradaki koşullar hepsi değişti. Eskisi kadar orada o kaynakların olmadı. Hatta zaten şey hani böyle şey oluyor Burak yani birden bir duruyor her şey. Çok normal. Şey gibi düşünsene yani yanı başında büyük olaylar var. Bir savaş var. Bir büyük bir çatışma var. Tarihin eski milletlerinden bir tanesi İran'la işte Amerika ve İsrail geliyor. Bölgeyi toptan etkiliyor. Seni toptan etkiliyor. Dünyayı toptan etkiliyor. Ticareti toptan etkiliyor. Dolayısıyla orada Arabistan konusunda o eski agresifliği ben olacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki bu oyuncu
0: bu arada 4000 izleyenimiz bizimle birlikte. Teşekkürler ilgilerini. Yayınımızı beğenir ve

0: Digifutbol'a abone olurlarsa çok seviniriz.
1: Evet. Bir de şu Oğuz Çetin'in mevcuttaki oyuncuları gönderebileceğini düşünüyor musun? Yani maliyetleri çok yüksek. Oğuz Çetin'in öyle bir bağlantıları
0: var mı? Şimdi bak burada şöyle bir durum var. Bu çok konuşuluyor. Şimdi birkaç kişi de dile getirdi galiba bunu. Şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde çok sayıda yabancı var ya. Burada özellikle mesela ben şey duydum. Fenerbahçe'de Archie Brown, Musaba'ydı değil mi?
1: Evet, Musaba.
0: Galiba bunlar içerisinde Nene de var. De genç oyuncular bunlar. Mesela benim bildiğim
1: Musaba 23'e uymuyor.
0: Bir

0: bu işte esas sorumlu kim? Tam olarak burada oyuncu satışı operasyonu kimde ve bu konuda mesela diyelim ki arıyorsun şeyi. Ben seni arıyorum, diyorum ki Nene'nin fiyatı ne kadar? Sen diyorsun ki ben şu kulüptenim, şu kadar. Yani net bilgi alınma konusunda organizasyonla ilgili bir şey varmış. Böyle bir
1: iletişimsizlik mi var? İletişim mi kuramıyorlar?
0: Yetkisizlik ya da yetki. Yani tam orada yetkili kim? O konuyla ilgili şeyler var, konuşuluyor, şikayetler var.
1: O artı 4 kontenjanına uyan oyuncularla ilgili bir de şunu soracağım. O oyunculara teklif geldiği, satılacağı, hani Aziz Yıldırım ve yönetiminin transfer yabancı sınırının sınırsız olmasını bu yüzden istediği konuşuluyor.
0: Doğru. Bir daha söyler misin Burak, özür dilerim.
1: Yani o 23'teki oyuncular, 23 yaş sınırına uyan oyuncular satılıp onlardan gelen bonservislerle Fenerbahçe'nin transfer yapmayı düşündüğü, bu yüzden de sınırsız olmasını istediği konuşuluyor. Böyle bir şey var mı sence?
0: Abi Fenerbahçe yani şöyle, elinde çok sayıda zaten yabancı oyuncu var.
1: Ama işte şimdi sınırsız bu isimlerde var ya, hani
0: ya olur, Archie Brown, yani, ne buralarda zaten satıp kazancı. Hani para, çünkü zaten limitler var. Yani sen sınırsız olması o açıdan tabii ki Fenerbahçe'nin işine gelir. Çünkü şu açıdan bu elinde bu genç oyuncular var. Eğer bu limit böyle, mantıklı çünkü o. Bu böyle kalırsa ve bu adamları zaten tutmak zorundasın. Biraz zoraki tutuşlar oluyor. Ama eğer bu madde ortadan kalkarsa sen ne yapıyorsun? Satabileceğin oyuncular kimler? Bu genç adamlar. Yani son kontratı olan oyuncular değil ve buralardan para kazanabilirsin. Bu da aynı zamanda bize şeyi gösteriyor. Bu 12 artı 2, 10 artı 4 kuralı var ya. Orada genç oyuncular alın ki yarın öbür gün satabilirsiniz. Buralardan para kazanabilirsiniz. Politikasının sonucunu gösteriyor. Sınırsız olmasını Fenerbahçe istiyor. Bu da o sebeplerden biridir. Niye olmasın yani? Sınırsız olursa ben elimdeki oyuncuları, gençler, şimdi bu durumda sen oyuncuyu satamıyorsun. Derim ki iyi bir teklif var. Satamıyorsun. Şimdi bunu kullanmak da istiyorsun. Şampiyonluğa oynayacaksın. Şimdi o yaşta alışmış, seninle birlikte o mücadeleyi vermeye hazır oyuncu bulmak da zor. Dolayısıyla bu durumda o riski de alamıyorsun. Kolay değil o riski almak da.
1: O yabancının sınırsız olması Galatasaray'ın da işine çok yarıyor. Orada Fenerbahçe nasıl önüne geçecek ki Galatasaray'ın? Limit problemi de varken.
0: Abi onu da şeyler düşünecek. Yani bu işe isteyenler, o planlamayı yapanlar herhalde gidip Aziz Yıldırım'a, başkan böyle olursa biz şu şu şu hamleleri yapabiliriz, şu oyunculara getirebiliriz. Galatasaray'ın şurada artıları var, bizim burada artılarımız var, eksilerimiz var. Bu eksileri Galatasaray karşısında bu kararla birlikte biz öne geçirebiliriz. Herhalde rapor sundular, konuştular kendi aralarında. Yani onun şeyi, yorumu onlardadır, o karar onlardadır. Yoksa şu açıdan tabii Galatasaray'ın elinde aslında bakarsan, bak şimdi sayalım. Burada öyle bence çok bir fark yok. Galatasaray'da büyük mesele, Galatasaray'da şey meselesi. Osimhen meselesi. Bak Osimhen'i bir kenara koy. Tamam mı? Bu şuna da benzemesin bu arada. İsmini vermeyeceğim. Galatasaray Real Madrid'le burada maç yapmıştı. 6-1 yenilmişti. Ama nasıl maç yani? Galatasaray ilk yarı patır kütür gidiyor Real Madrid'in üstüne. Real Madrid'de bir tane 10 numara vardı. Kısa boyluydu. Adını şimdi unuttum. İlk yarı biterken bir tane gol attı. İlk yarı 1-0 bitti. Maç bu arada Galatasaray ilk yarı Real Madrid dövüyor. İkinci yarı Real Madrid 5 tane birden attı. Ronaldo falan hat-trick yapmıştı. O dönem Fatih Terim'in yanında olan isimlerden bir tanesi galiba radyoda bağlanmıştı. Müfter Kasap'ta, öyle hatırlıyorum. Radyo Spor'da yayın yaparken demiş ki golleri çıkar. Biz Real Madrid'den daha iyi oynadık demiş gibi bir ifade kullanmıştı o zaman. Bayağı da gündem olmuştu diye hatırlıyorum. Şimdi bu biraz buna benziyor tabii. Yani Osimhen burada, bak Osimhen'i şimdi bak kenara koyalım Osimhen'i. Koyduk mu Osimhen'i?
1: Evet.
0: Koyduk. Tamam. Şimdi Davinson Skriniar arasında çok uçurum var mıdır?
1: Bence yok.
0: Vardır diyebilir misin? Diyemezsin. Kante, Guendouzi, Torreira, Lemina arasında çok uçurum var mıdır?
1: Yok.
0: Asensio Galatasaray'da kışa şeyleri sayalım. Hani kanat oyuncuları falan da sayalım işte. Şalay var. Sané var. Asensio bunlardan şey adam mıdır? Hızlı hızlı gidiyorum. Altta olan bir adam mıdır? Değil. O da farkı belirleyen Osimhen. Yani Fenerbahçe ile mevcuttaki yabancılardan bahsediyorum ha. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yabancı meselesinde ana farkı belirleyen ve kamuoyunda Galatasaray'ı daha iyi dedirten şey Osimhen. Osimhen'i kenara koyarsan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yabancı dengesinde bir takım lehine büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Ama şöyle, Lemina'dan çıkmak durumunda kalacaklar. Ya, tamam, şimdi onun yerine daha güçlü bir isim alacak.
0: Tamam git abi, sen de ona da gelmiyorsun, buna da gelmiyorsun. Ondan sonra da Fenerbahçe o zaman şunu demeyecek. O zaman Fenerbahçe taraftarları şey de demeyecek.

0: Yemeyecek o zaman. Şimdi böyle olursa transfer yapamıyorsun. Şimdi bu açılırsa sen orada Galatasaray onu getirecek. Ne istiyorsunuz derler.
1: Yani bu öyle değil. Galatasaray'da para problemi var mı?
0: Herkeste para problemi var. Nasıl yok? Ne acı anlatıyor. Galatasaray 2 ay geriden geliyor maaşlarda. Yani az buz paralardan bahsetmiyoruz. Bütün kulüpler kredi bulmaya çalışıyor. Kolay mı ya bu? Öyle hemen para geldi, o limitler var, ona uydurmaya çalışıyorsun. Şimdi Galatasaray'ın bu sene şey ne kadar abi transfer limiti? 6,5 milyar TL civarında. Doğru mu? Transfer limiti. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Bak bence şöyle oluyor. Biraz hissediyorum. Bu Osimhen konusu bayağı alevlenecek Galatasaray'da galiba. Öyle görünüyor. Yani Galatasaray'ın Osimhen'i satma ihtimali var. Türk futbol tarihinin en büyük satışını yapar Galatasaray. Bunu yaparsa Dursun Özbey'in de yanına kimse yaklaşamaz satış konusunda. Yani 120 milyon, 130 milyon, 150 milyon euro bandında Osimhen'i satması demek Galatasaray'dan muazzam bir iş. Taraftar bağırır, çağırır ama 75'e aldığın adamı bir sene sonra 120'ye, 130'a, 140'a, 150'ye satıyorsan çok büyük bir iş ve bu teklif geldiğinde de Galatasaray öyle yapalım, böyle yapalım demez, satar. Yani bir Osimhen'i satarak sen bir Osimhen şu anda bu bahsedilen paralar Galatasaray'ın toplam transfer limiti şeyine geliyor. 3 aşağı 5 yukarı değerine geliyor. Bu senekinden bahsediyorum. Dolayısıyla abi toplam transfer limit dediğimiz toplam limit. Yani o 6,5 milyar harcayamıyorsun tabii ki. Yani sonuç itibariyle senin oyuncu maaşların vesaire bonservis ödemelerin de onun içerisinde mevcutlardan bahsediyorum. Tekrar şeye gelirsek hani bu kuralın esnemesi kimin faydasına sorusuna gelirsek Fenerbahçe'nin genç oyuncu potansiyeli var. Galatasaray'ın da böyle bir sıkıntı var. Galatasaray'ı daha da derinden etkiler yorumları var. Buna katılmıyorum diyemem. Galatasaray'ı daha sıkıntıya sokar. Fenerbahçe'nin eli bu konuda daha rahat görünüyor ama Fenerbahçe yönetiminden başka bir hesabı var. İşin özeti bu.
1: Son olarak bir kapatmadan önce Icardi'yi de sorayım. Icardi'nin menajeri de açıklama yaptı.
0: O enteresan bir konu. Ama bu arada o çok bence beklenen bir şeydi biliyor musun? Niye yani, söyleyeceğim?
1: Icardi ile ilgili durum sence ne olacak? Galatasaray bir de 7 Temmuz'da herhalde antrenmanlara başlıyor.
0: Şimdi şöyle bak. Icardi ile ilgili şimdi Icardi'nin sessizliği, menajerin açıklaması bunu gösteriyor. Şimdi Icardi ve menajeri, Icardi Galatasaray'da sevilen bir oyuncu. Galatasaray taraftarının sevdiği bir oyuncu. Ve Icardi akıllı bir adam. Menajeriyle birlikte Galatasaray üzerinde baskı oluşturuyorlar. Bir kamuoyu oluşturuyorlar. Tamam mı abi? Bir kamuoyu oluşturuyorlar. Dolayısıyla Icardi ile Galatasaray karşı karşıya doğru gidiyor. Menajer de zaten bunun ateşini yakmış durumda. Icardi konusu Galatasaray'da bir süre daha devam eder. Kamuoyunu kullanarak Icardi Galatasaray kamuoyunu arkasına alarak Galatasaray yönetimini bence sarsıyor. Özellikle Duran transferi de Icardi'yi daha da azdırmış görünüyor. Burada Galatasaray bir karar verecek. Galatasaray için ciddi bir sorun. Yani bu arada şu anda Galatasaray'da hani bu kural bu şekilde devam ederse Icardi bu arada Duran'ın tabii gelişi o şeye uyuyor.
1: 23
0: yaş altı meselesine uyuyor. Ama şu anki durumda eğer bu kural değişmezse hadi Galatasaray Icardi'den çıktı. Icardi'yi yolladı. Bir oyuncu aldı. Başka oyuncu alamıyor.
1: Evet, Lemina'dan çıkabilir belki.
0: Lemina'dan çıkabilir evet.
1: Ya da belki
0: sarı. Yani yollamak zorunda. Yollamak zorunda.
1: Yollamak zorunda.
0: Fenerbahçe'de yollamak zorunda.
1: Fenerbahçe zaten çok fazla.
0: Şimdi Fenerbahçe tarafı da diyor ki ben o bu arada hani işte Bekao, Amrabat vesaire onları zaten yollayacaktır diye düşündüğüm için onlarla ilgili çok fazla bir şey yapmıyorum. Zaten Fenerbahçe takımında yoktular. Sözleşmeler olduğu için kampa geldiler. Kamptan sonra hepsi yavaş yavaş sağa sola gider diye düşünüyorum. Tahminim o.
1: Öyle olacak mecbur.
0: Fenerbahçe'de benim hani yollamak zorunda olduğu noktasına yaptığım vurgu Fenerbahçe'de bu sezon kalır, oynar diye düşündüğümüz bazı isimlerle ilgili Fenerbahçe bir operasyon yapmak durumunda kalacak. Bu karar böyle devam ederse ve oradaki çalışmanın da bu şekilde devam ettiğini, şimdi oyuncularla ilgili bir noktaya gelindi ama bu açıklama meselesinde gecikmesinde ben bunun bir payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen açıkladın, oyuncuyu aldın, kural böyle, herkesin eline de koz veriyorsun. Abi adam gitmek istemiyor mesela. Talişka ben gitmiyorum dedi ya da başka bir isim neyse adı neyse yani bir başka bir isimden bahsediyorum. Ben gitmiyorum dedi ne yapacaksın abi? Ver paramı gideyim dedi. Adamla da yaptın ya 2 yıllık mıydı kontrat?
1: Evet.
0: 7,5-8 milyon eurodan. Adamla da yaptın ya sözleşmeyi ver paramı gideyim dedi. Sen oraya da artı koydun mu 10-15 milyon euro verip yolladın mı senin limitin ne oluyor? Yani burada işi yapana Allah kolaylık versin, öyle söyleyeyim.
1: Orada da şey diyorlar, hani baskı sende 5 tane Hakan Safi vardı ya, ver birine 2 tane.
0: Tamam da Burak, orada bir mevzu değil zaten. Şöyle bir problem abi, sen şimdi bak gittin Kerem Aktürkoğlu'nu bu şekilde getirdin, bir senedir uğraşıyorsun. Yani bu iş böyle olacak olsa Fenerbahçe ve de diğer kulüpler bu işi zaten hızlıca çözerler. Ben sana söyleyeyim. Bak çözerler. Konu o değil. Çünkü sisteme parayı soktuğun zaman sen şimdi bu rakam konuşuluyordu. Bunu zaten bak burada mevzu şu. Fenerbahçe çıkacak. Diyecek ki kardeşim siz konuşuyorsunuz da bu kulüp buradan buraya gelmiş. Bize hesap sorun. Ama bizden önce yapılan harcamaları önce anlayın. Bir önce orayı da hesaplayın. Oraya hesap sorun. Ben kendi sorumluluğum var. Ben sizi anlıyorum. Bana çakmak istediğinizi de anlıyorum. Ya da eleştirmek istediğinizi de anlıyorum. Normal. Ben söz verdim. Bunların hepsini de alıyorum. Ama ben buraya şu kadar para koyabiliyorum cebimden. Oyuncu satmadan bunu yapamıyorum. Bu kuralla birlikte ben örneğin nereye 20 milyon euro teklif var satamıyorum. Satarsam onun yerine ne koyacağım? Bunlarla ilgili karmaşayı, plansızlığı ortadan kaldırıp hareket edebilmem lazım gibi... Bence bütün kulüplerin çıkıp bunu açıklaması lazım. Yarın Galatasaray'da da olacak. Bak ben sana söyleyeyim, Dursun Özbek çıkacak. Tak tak tak tak anlatıyor ya Dursun Özbek bazen. Tak tak diyor ya, anlatır. Aziz Yıldırım şu anda tercih etmiyor. Belki yarın çıkıp anlatırlar. Bu karmaşayı ortadan kaldırılacak olan ne benim ne sensin ne de izleyenlerimiz. Kulüplerin kendisi. Zor olduğunu anlatıyorum. Kolay değil bu iş. Onu da söylerler. Sen böyle dedin, geldin yapamıyorsun. Abi vaat karşılık bulmalı. Bulamazsa sorun olur. Burada da Aziz Yıldırım zaten birçok şeyi yakıp geldi. Ben Aziz Yıldırım'ın şampiyonluğa gidecek hamleleri kesin olarak yapacağını düşünüyorum oyuncu özelinde. Çünkü o da biliyor. O da farkında. Sezon sonunda seçim var. Mevzu bu. Abi şunu yapar mı Aziz Yıldırım? Kardeşim ben geldim. Burada durum çok vahim. Gördüğümden de daha vahim ve ben şey yapıyorum. Transfer yapmıyorum. Kapatıyorum. Bu takımda devam edeceğim. Yapar mı? Bence yapmaz.
1: Bence de yapmaz.
0: Yapmaz.
1: Neden öyle
0: yapmaz.
1: Bir risk kalsın?
0: Ve ben Azizlerim kafasındaki şeyin harcama ile ilgili, bence Azizlerim kafasında harcama ile ilgili bir problem yok. Harcar. Harcıyorsun da bunu kitabını uydurmak lazım ya. Konu kitabını uydurmakla ilgili problem. Bence gördüğüm bu.
1: Şu yakın tarihte o zaman bir forvet bekleniyor Fenerbahçe'de. Sonrası da herhalde Şampiyonlar Ligi önelemesinden sonrasına kalacak gibi duruyor.
0: Belli olmaz ya o iş.
1: Özellikle stoper.
0: Belli olmaz. Bence belli olmaz. Daha hızlı yapabilirler. Otururlar, konuşurlar, hallederler.
1: Peki birkaç tane süper chat var.
0: Onu tamam okuyalım. Bu arada bir saat olmuş ya. İzleyenlerimize evet. Teşekkürler bu arada. Aa, bir de telefon gelmiş bana. Önemli aslında da. Neyse.
1: Tamam. Deli Cemal. Öbür taraftan Musa sopasıyla, Nuh hayvanlarıyla, Süleyman cinleriyle çıkıp gelse yine şampiyon yapamaz. Aykut Kocaman dışında bir Allah'ın kulu bu takımı şampiyon yapamaz. Düğme baştan yanlış iliklendi. İsmail Kartal yanlış tercih olarak görüyor.
0: Tartışılır abi bu. Yani doğru diyen var, yanlış olan var. Göreceğiz.
1: Vedat'ın sakatlığından sonra 10+4'e göre transfer önceliği nedir? Sol stoper mi, santrafor mu? Sence forvet mi almalılar yoksa sol stoper mi almalılar?
0: Santrafor abi. Golcü yani.
1: Şu an Jaden var. Bir şekilde orayı Şampiyonlar Ligi önelemesine kadar idare edecek Fenerbahçe. Sonrasında belki Jaden giderse yerine alır.
0: Olabilir.
1: Hakan Safi'nin transfer yöntemi hukuki açıdan sıkıntılı mıydı değil miydi? Bence asıl soru bu olmalı. 5 Hakan Safi'nin olduğu yerde.
0: Zaten konu da o. Hakan Safi şey diyordu ya, cezası neyse. Bak ben o gün aynı bugün o gün de bunları söylüyordum. Bugün de söylüyorum. Yarın da bunları söylemeye devam edeceğim. Olaylar Hakan Safi'nin anlattığı gibi değil. Seçimi kazanmak için onu da yapacağım dersin, bunu da yapacağım. Yapamıyorsun abi. Bu kadar net. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Olmadı. Olmayacak da. Olmuyor çünkü. Bunu böyle yapamıyorsun.
1: Hakan Safi o transfer...
0: Yani özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yani Hakan Safi'nin... Bu Hakan Safi'yi eleştirmek için söylemiyorum. Ya seçimi kazanmak için bunları söylersin. Aziz Yıldırım'da ben geldiğinde hemen zaten işaretleyeceğim dedi. Bak olmadı. O iş öyle kolay değil yani. Tamam mı? Hakan Safi'nin dediği kadar cezasını ise ödeyeceğim. Ödeyemiyorsun abi işte öyle. Nereye ödüyorsun ya? Ne yapacaksın? Limitin var. Sana bu kadar limit verilmiş. Sen kulübe bu kadar para sokabiliyorsun cebinden. Soktuğun para kadar iş yapabilmek lazım. Şimdi sen 60 sokup cebinden 300 milyon euroluk iş yaparsan 2 sene sonra Pataküde cezalarla geri karşılaşırsın. Al işte Fenerbahçe'nin aldığı ceza. Bu bir şey anlatmıyor mu? Yani şunu söylüyorum. Burada Hakan Safi bir vaat verdi. Aziz Yıldırım da vaat verdi. Aziz Yıldırım vaatleriyle, Hakan Safi'nin vaatleri çatışır çatışmaz insanlar bunları söyler, onun önüne getirir başka bir şey. Ama işin de bir matematiği var, hayatında bir gerçeği var. O gerçeği benim gördüğüm Fenerbahçe tarafı bu gerçeği uydurmaya çalışıyor meseleyi. Konu bu.
1: Gerçekleri duymak istemiyor birazcık ya Fenerbahçe tarafı.
0: Abi gerçek şudur. Gerçek ya tabii ki öyledir. Yani sonuç itibariyle sen 5 puan geriye düşersen, Galatasaray şampiyon olursa bambaşka bir hikaye. Böyle bu arada bak. Şimdi ne dedilerse onu yapmakla ilgili uğraşıyorlar. Bunu yapmakla ilgili uğraşıyorlar. Konu o. Yoksa taraftar tabii ki iyi oyuncu ister, şampiyonluk ister. Bu çok normal bir şey. Alamadığın zaman da hani sen başkan bunu böyle yapacağım demişsin, yapamadın. Ama burada Aziz Yıldırım da kendi adına ben hiç zaman Greenwood demedim ki diyecek. Bir şey diyemezsin o zaman.
1: İşte orada dediğim gibi.
0: Abi diyemezsin.
1: Verdiğin yani vaatleri de gerçekleştiremediğin olur.
0: İşte onu o
1: bence
0: zaman.
1: Bence orada taraftarla biraz
0: onu o zaman konuşursun. Oluyor. Abi bak en büyük vaat şu. Greenwood'u getirdin şampiyon olamadın. Şey diyecekler mi? Aziz Yıldırım ne yapsın? Greenwood'u da getirdin şampiyon olamadı. Git bırak Aziz Yıldırım sen de yapamadın diyecekler mi demeyecekler mi? Diyeceğim mi demeyeceğim mi? Söyle.
1: Sen, taraftar der.
0: Sen diyeceğim mi demeyeceğim mi?
1: Ben derim taraftar.
0: Niye diyorsun? Der. Greenwood'u getirdi işte. Aziz Yıldırım'a söylediniz ben de getirdim şampiyon olamadınız. Şimdi taraftar der de herkes her şeyi.
1: Aziz Yıldırım da diyor ya bütün sorumluluk benim
0: ya
1: diye.
0: Ya tamam anladım da, anladım da şunu söylüyorum. Hiçbir şeyin garantisi hayatta var mı? Yok. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Dolayısıyla bak onu getir bunu getir. Şuna bakılacak. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon mu değil mi? Şampiyonsa büyük başkan Aziz Yıldırım, değilse sen de yapamadın derler. Bu kadar para harcadın yapamadın derler. Nasıl Ali Koç'a söylüyorsak, Saadettin Sarı'na söylüyorsak Aziz Yıldırım'a da bu söylenecektir. Ve kimse tabii ki mesele şudur. Bu genel kurul karar verir. Genel kurul oy veren insanlar.
1: Evet.
0: Oy veren insanların temel değerlendirmeleri farklıdır. Taraftarın temel değerlendirmesi farklıdır. Bunu anlıyorum tabii ki. Ama şöyle bir durumda yok. Yani Fenerbahçe'nin örneğin 5 yıl sonraki mali tablosunu da düşünmek zorundalar. Düşünmediğin zaman bugün bunları konuşuyoruz. Mecbursun bunu yapmaya mecbursun. Başka çaren yok. Yani harcamak değerli, kaynak da yaratmak değerli. Bu arada işte o paralar da öyle kolay paralar değil abi.
1: İşte o bak sana bir şey söyleyeyim.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim
1: oluyor.
0: Burak. Şimdi bu ben tabii çok uzun süredir bu sektördeyim. Bir de bu işin pazarlama tarafı var. Tamam mı? Yaptığın işin. Tamam mı? Birçok insanla da reklam veren tarafı, ajanslar vesaire, tanıdığın insanlar vesaire duyduklarımı da aktarayım mesela. Yani bak bazen öyle şeyler oluyor ki abi ultra zengin insanlar tamam mı? Gelip 200-300 bin liralık aylık örneğin bir reklam paketin içerisinde olmak istemiyorlar. Hani o para verme hikayesi öyle kolay bir iş değildir. Parayı almak kolaydır da verme işi başka bir iştir onu söylüyorum. Ama biz çözeriz diyenlerin de çözmekle ilgili mükellefi şey var, sorumlulukları var, yaparız diyenlerin. Para vermek o kadar kolay iş değil onu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Ama şey yaptı mesela bak Ali Koç. Yani öbür gün onu daha çok duyarız. Ali Koç verdi.
1: Veriyordu.
0: Ama işte şampiyon kötü giderse, olamıyordun. Tamam ama veriyordu. Olur. Yani o denge çok önemli. Hem vereceksin hem yaratacaksın hem başarılı olacaksın. Bu denge önemli. Üçünden biri olmadığı zaman tepe taklak gidiyorsun. Bak üçünden biri. Üçü demiyorum. Üçünden biri olmadığı zaman. Şampiyon olamadı. Koca Ali Koç gitti. Parayı Saadettin Saran harcadı. Gitti. Şampiyonluk yok. Gitti.
1: Şampiyon olsaydı
0: kalırdı.
1: Efsane başkan.
0: Kalırdı. Kalırdı. Ama şunu da görüyoruz. Şampiyon olsaydı eğer Saadettin Saran şampiyonlar gibi falan filan da gelecekti. Yapamayacak. Ama bence çok zor işi olurdu. Transfer konusunda çok sıkıntı çekerdi Fenerbahçe. Bence çok daha büyük sıkıntı çekerdi. Çünkü hepsi harcanmış. Bu arada onlar da şey diyormuş. Biz 190 milyon euro açıkla aldık. 190 milyon euro açıkla bıraktık. Mesela Çobanlı'yı 2 yıl almışlar.
1: Açık aldıysan açık bırakmak zorunda değilsin.
0: Çobanlı'nın 2 yıllık gelirini almışlar. Bayağı bir almışlar.
1: Zaten kaç? 36 milyon euro.
0: 30
1: milyon euro muydu? Öyle bir para öyle bir alındı. Şey.
0: Ben 1 yıl diye biliyordum. Sonra 30 falan dendi.
1: Hamdi Ulukaya da gelmişti.
0: Ha doğru söylüyorsun. Konuşmadık etmedik.
1: Yine mi acaba?
0: Bir olabilir. Mı? Olabilir. Olabilir. Nasıl olsa herkes gelecekten harcıyor.
1: Hamdi Ulukaya imdadına
0: gelecekten harcar yani için. Normal. Kaynağı kullanmak için.
1: Peki. 1 saat 15 dakika oldu.
0: İzleyenlerimize çok teşekkürler.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim.
0: Herkese
1: bir sonraki programlarda görüşmek üzere.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: eğlencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Radyo Gol.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berkseyer. Parantez programında günün gündemini birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız ve her daim olduğu gibi 0212 273 10'dan sizlerin mesajları bizler için çok kıymetli. 0212 273 10'dan mesajlarınızı iletin lütfen ve burada sizlerden gelen mesajlarla, sizlerden gelen görüşlerle ilerlediğimiz birçok bölüm olacak programımız dahilinde. Yani Fenerbahçe'yi konuşarak esasında Aydın Cingöz'den devraldık mikrofonu. Az önce Digifutbol YouTube kanalından daha fazlasına ulaşabileceğiniz bir içerik sizlerleydi, kulağınızdaydı. Oranın bir bölümünü, belki bir saatlik boyunca tüm her anını dinleyemedik, sizlere iletemedik ama sevgili Cihan Dişli, sevgili kardeşim, mesai arkadaşım Cihan Dişli'den mikrofonu devralmadan önce Aydın Cingöz'ün de oradaki haberlerini, detayları verdiği Digifutbol canlı yayınını sizlere ilettik. Oraya baktıktan sonra, Fenerbahçe detaylarını bu kadar uzun konuştuktan sonra, biraz da Berke Gültekin'den biz yine soracağımız, almak istediğimiz kampa ilişkin detayları vesaire alacağız ilerleyen dakikalarda. Sonra Fatih Demirkol'la şöyle geniş bir gündem analizi yapacağız ama tam da Galatasaray kısmına parantez açmadan geçmeyelim istiyorum oralara. Kaldı ki saatler 18-20 arasını gösterdiğinde yeniden buluşacağız haber masasında. Onun da altını çizeyim. Ferhat Kızıltaş, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, belki iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
2: Çok şükür, İstanbul'da sıcak bir hava var. Bizler de aynı senin gibi çalışmaya devam ediyoruz.
1: Evet. Maalesef sıcak bir hava ve işte gölgeyi düşünmeyene gölgeyi düşündüren, klima düşünmeyene klimalı ortama girmeyi düşündüren, işte neden orada olduğunu sorgulayan birçok insan vardır mesela. Şu an trafikte dinleyip neden buradayım ya, keşke bu sıcakta burada olmasaydım diyen mutlaka birileri vardır ya, değil mi? Dokunalım hadi, her dinleyicimize dokunalım. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin. Sıcağı nerede geçiriyoruz abi? Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Merak ediyorum. Hakikaten samimi soruyorum. Nereden dinliyoruz radyoyu, aynı zamanda nereden kulak veriyoruz? Mesela bak, ilk mesaj geldi hemen hızlıca. Gökhan Bey'den geldi. Gökhan Tüfekçi, daimi dinleyenlerimizden sağ olsun. Buradan da yazar, Instagram'dan da. Instagram Sayarberk'ten bu arada takipleşebiliriz. Bunu da aktarayım. Ferhat Kızıltay, seni sosyal medyadan Galatasaray haberlerinden nereden takip edebilir dinleyicilerimiz? Onu da alayım hatta.
2: Yani şunu söyleyebilirim. Tabii ki Galatasaray'da bu hafta...
1: Galatasaray'da seni dinleyicilerimiz nereden takip eder esasında? Sorumu anlamadın Ferhat Kızıltay.
2: Tabii sosyal ki medya. Sosyal medya kanallarından takip edebilirler.
1: Peki. Kullanıcı adını sormuş. Kullanıcı adını sormuş.
2: TV Spor'da yayınlarımız var. Oradan da takip edebilirler.
1: Kullanıcı adın peki Ferhat?
2: Aynı Ferhat alt direk Kızıltaş olarak takip
1: edebilirler. Peki. Ferhat Kızıltaş'ın haberlerine de hem TV Spor'daki yayınlarıyla beraber oradaki kesitlere sosyal medyada Ferhat alt direk Kızıltaş'tan ulaşabilirsiniz diyeyim. Sayarberk'ten de Instagram'dan da takipleşelim. Maltepe'den dinliyorum abi. Hayırlı yayınlar demiş. Selam belki yayınlar, hoş geldin. Koz yatağına doğru yoldayım demiş. Bir dinleyicimizin mesajı var. Bakacağım, ilgileneceğim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Özcan Bey demiş ama Galatasaray'ın gündemine geçelim Ferhat'la beraber. Ferhat, Galatasaray'da tabii sen sorumu da yanlış anladın. Direkt transfere doğru geçtin. Hiç bölmeyeyim. Sen girdiğin yerden devam et.
2: Yani Galatasaray'da...
1: Yani Can Uzun'u merak ediyoruz her şeyden önce. Ama çok isim var, çok detay var. Detay sende.
2: Yani Can Uzun zaten şu an Galatasaray'da transferde bir numaralı seçenek, onu söyleyebiliriz. Çünkü ilk olarak Galatasaray santrafor arkasında bir oyuncu arıyor. Hı hı. Bu da Okan Buruk'un çok beğendiği Can Uzun. Ama tabii ki burada maliyetler çok tartışılıyor. Geçen sene, 2 sene önce 11,5 milyon euroya transfer yapan Can Uzun kısa süre içerisinde gösterdiği performansla, gelişimle bugün 50 milyon euro değerinde bir oyuncuya dönüştü. Tabii ki Dünya Kupası'nda çok fazla süre bulamaması, kısmen de hakkının yendiğini düşünürsek aslında oyuncunun piyasa değeri çok da artmadı bir ay öncesine kadar. Galatasaray'da bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Kenan Yıldız, Arda Güler ayarında bir kalite olarak yaklaşıyor. Gelirse ilk 11'de değerlendirilecek. Sonraki satışı mümkün. Yani 40 milyon euro bonservis harcasanız bile bu para belki sizin kasanızdan çıkacak ama belki 3 yıl sonra, 2 yıl sonra fazlasıyla kasanıza geri yansıyacaktır. Böyle bir durum da var. Zaten Sayın Başkan Dursun Özbek son zamanlarda Galatasaray'ın biraz daha genç odaklı bir transfer politikası yapmasından yana, evet araya tecrübeli isimler serpiştiriliyor ama o bölgelerde şu an Galatasaray'ın düşündüğü Can Uzun ayarında birkaç oyuncu. Yani Can Uzun bunlardan bir tanesi, Cezayir milli takımında oynayan İbrahim Mazhar, Leverkusen'de. O da piyasası çok daha yüksek onun. O da mesela listede. Ama ilk olarak Okan Hoca'nın en çok istediği Can Uzun'la ilgili. Zaten bu hafta resmi temaslar başladı. Ben açıkçası oyuncu tarafının zor olduğunu düşünüyordum. Ki bununla ilgili haberler de vardı. Ailesi ve kendisi 20 yaşında olmasından dolayı Bundesliga gibi bir ligde biraz daha kalabilir mi tartışmasını yaparken Galatasaray'ın bu sıcak tavrı, isteği, Okan Buruk'un medyaya düşen açıklamaları aileyi oldukça memnun etti ve gerçekten çok da sevindirdi. Dolayısıyla Can Uzun'un ikna edilme sürecinin ben çok zor olacağını düşünmüyorum. Kulüple anlaşılması durumunda oyuncu da Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor. Çünkü kendisinin en büyük motivasyonu Şampiyonlar Ligi maçları. Çünkü Galatasaray yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında en az yine 10 maç oynanması öngörülüyor. Geçen sene 12 maç oynadı Galatasaray. Bu sezonda o başarının üstüne çıkılması hedefleniyor. Can da o bölgede ilk 11'i değerlendirmek isteniyor.
1: Tabii Galatasaray'da Can Uzun değil sadece Sanchez'in gideceği, Sanchez'in yerine alınması muhtemel isimlerde konuşuluyor. Bu beni de meraklandırıyor mesela. Çünkü Van Dijk gibi, evet. Kim Min-jae gibi isimleri gördük. En son Emmanuel Fernandez anılıyor galiba, doğru mu? Bugünün haberi.
2: Yani Van Dijk şimdi 37-38 yaşında. Yani o ayarda. Davinson Sanchez 30 yaşında, 96 doğumlu ki siz Davinson Sanchez'i 9,5 milyon euro 5 taksitle aldınız. Bundan 3 yıl öncesine kadar. Gerçekten çok büyük bir transfer başarısı. Ki burada Erden Timur'un da gerçekten çok büyük payı vardı. Gerçekten burada da hakkı verilmeli. Onun haricinde bugün Sanchez'den Galatasaray çıkacaksa benim yönetim tarafından duyduğum şu, Galatasaray kasasında en az 30 milyon euro görmeli ki Sanchez'in yerini doldursun. Şimdi Como 18 milyon euroluk teklif yaptı, kabul edilmedi. Diğer tarafta Napoli'nin Singo ve Sanchez'le bir ilgisi var ama rakam sormadılar. Sadece ne düşünüyorsunuz tarzında bir ilgi gösterildi. Galatasaray'ın zaten cevabı belli. En az kasamızda 30 milyon euro gelir hedefliyor o konuda. Ama ben Sanchez'in nedense geçtiğimiz aylarda aldığı zamdan da ötürü, çünkü 5,5 milyon euroya geçen toplamda bir maaşı var. Bu bütçeleri bence kolay kolay Avrupa'da bulamaz. Vergi oranı da düşündüğümüzde Sanchez bir yılda, ki 30 yaşında, bu yaşlarda iyi kontrat almak kolay değildir. Avrupa'da bence en çok kazanabileceği takımda oynuyor şu an, Galatasaray'da. Ben Sanchez'in ayrılacağını beklemiyorum. Sanchez takımda kalacaktır. Abdülkerim Bardakçı yanında yine, ama Galatasaray orayı sağlam alacak. Çünkü

0: Herkes hatırlar. Geçtiğimiz yıllarda da bu böyleydi. Yani Muhammed Salah gibi işte Gerrard dönemini hatırlayın mesela. Roberto Firmino'nun oynadığı zamanlarda tüm hücum hattını bir anda boşaltan değildi. Bunu senelere yayan bir görüntüsü var. O yüzden ben Van Dijk için yeni sezonun, yani gelecek sezonun ayrılığa daha yakın olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, gelen mesajlarda dikkatimi çeken bir konu var. John Duran ağırlıklı mesajlar görüyorum. Mesela o mesajı atan dinleyicilerimizden biri Uğur Bey. John Duran'ı sorar mısın Berk kardeşim demiş. Ahmet Bey'in mesajı var John Duran'a ilişkin. Gökhan Bey yine bir mesaj bize gönderiyor. Farklı bir Gökhan bu andığımız dinleyicimiz. Birçok John Duran merakı var camiada. Ferhat Kızıltaş.
0: Yani John Duran zaten Kolombiya basınından çok enteresan gazeteciler haber yaptı da biz bunun yalan olduğunu öğrendik. Yani John Duran'la ilgili Galatasaray bugün testlere çağırsın, koşarak gelebilecek durumda. Tüm şartlarını kabul etmiş. Galatasaray'ın yeni kotaya uyduğu için sıcak baktığı bir isim. Yaklaşık 1,5 aydır zaten Galatasaray'ın beklettiği bir oyuncu. Açıkçası Avrupa'dan da çok iyi teklifler de almadı yani John Duran. Çünkü bugün artık John Duran'ın yani dünya kupasında göremiyoruz. Esamesi bile okunmuyor. Şampiyonlar Ligi oynayan bir oyuncuydu Aston Villa'da ki benim hatırladığım 3-4 golü var lig aşamalarında Aston Villa ile. Yani o kendisinden beklenen performans El Nasr'a geçtikten sonra tıkandı. Bunu herkes kabul ediyor. Çünkü 77 milyon euro transfer yapıyorsunuz. Cristiano Ronaldo ile aynı takımdasınız. Hı-hı. Ama kısa süre içerisinde oradan da ayrılıyorsunuz ve 2003 doğumlu olmanıza rağmen neredeyse 5'ten fazla ülke geziyorsunuz. Yani birçok yeri artık Evliya Çelebi misali John Duran gezip dolaşıyor. O yüzden Galatasaray onun da son şansı elit seviyede kalması açısından. Bunun da farkında. Şampiyonlar Ligi ve milli takıma yeniden dönmek istiyor. Davinson Sanchez gibi rol bir model de var. Ki muhakkak ki Sanchez zaten bu sürecin içerisinde. O yüzden Galatasaray sıcak baktı. Ben muhtemelen bu sürecin olumlu biteceğini düşünüyorum. Çünkü çok sıcak. Yani Galatasaray tarafında herhangi bir sorun yok. Okan Buruk da onay verdi. John Duran haber bekliyor kısacası. Ben de geçen yayında söyledim. Muhtemelen evet 7 Temmuz'da sezon başlıyor. Orada olmayabilir birkaç gün ama ilk etap değildi. İkinci etapta olma ihtimali çok yüksek. Yani Avusturya'ya götürülme ihtimali var.
1: Peki. Bir diğer mesajda Mertens'e ilişkin. Mertens dönüyor mu? Ne oluyor diye sormuş dinleyicimiz.
0: Mertens'le ilgili zaten ben de haber yapmıştım. Evet, evet. Galatasaray tarafı.
1: Son gelişme var mı aslında? Biraz tekrara düşmüş gibi oluyor çünkü. Dün de konuştum. Tabii. Bunu.
0: Yani şu an yeni bir gelişme yok, evet. Ama Okan Buruk'un şöyle bir düşüncesi var. Yani
1: Ferhat Kızıltaş'la konuşuyoruz.
0: Yani gelecekse Mertens gelsin. Çünkü oyuncu grubuyla çok iyi anlaşıyor. Yani Mertens de kararsız. Biraz daha dinlenmek istiyor. Bir de şöyle bir durum var. Mertens antrenör olarak değil de sanki CEO alanında daha fazla çalışmak istiyor. Öyle bir izlenim aldım kendisinden.
1: Yani onun kendi talebi oluyor. Ona bir taleple gidiliyor ama görev olarak ben böyle gelmek istiyorum diyor diyorsun.
0: Yani peki, antrenörden tamam. Ziyade biraz daha CEO alanında olabilir.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı Galatasaray tarafına ilişkin diye sorayım ben sana son bölümde. Transferlerde o kadar ismi konuştuğumuz bölümde. Yani Kevin De Bruyne'nin, işte Marmuş'un, Noah Lang'ın adının işte ayrılıkla gelmesiyle geçtiği, Icardi'nin menajerinden açıklamaların geldiği bu gündemde.
0: Marmuş'un Aston Villa'ya gideceğini ben duydum. Nedense Aston Villa tarafından. Çünkü oradan bir gazeteciyle konuşuyorum sürekli. Gabriel Sara süreciyle ilgili benden bilgi alıyorlardı. O süreçle ilgili sorduğumda Marmuş'a yöneldiklerini, Tammy Abraham'ın da Juventus'a gidebileceğini söylemişlerdi. Ben nedense Marmuş'un Galatasaray değil de Aston Villa'ya kiralık gideceğini düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Ferhat Kızıltaş, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa sağ ol diyeceğim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Ferhat Kızıltaş'la konuştuk. TVBU'dan Ferhat Kızıltaş'la değerlendirmemiz oldu. Onun haberlerini, onun aynı zamanda TVBU'da yayınlarındaki kesitlerini, çalışmalarını Ferhat Altire Kızıltaş Instagram hesabından da takip edebilirsiniz diyeyim. Sağ olsun. Ferhat böyle yayınlarımıza yalnız bırakmıyor bizleri. Radyo Gol frekanslarında biz de onu aynı şekilde böyle çok güzel bir aramıza bağ olmuş oldu. Son yıllarda yaptığımız bağlantılarda. Gelen mesajları okuyarak şöyle hızlıca Fenerbahçe tarafına bir de Berke Gültekin'le parantez açalım istiyorum. Orada da gündem çünkü biraz daha hareketli. Galatasaray'da günlerdir aynı ismi konuşurken Fenerbahçe'de günlerdir aynı ismi konuşsak dahi bir başkan sürecinde verilen vaatleri, gelen cezayı, işte teknik direktör gündeminde İsmail Kartal'ın Aykut Kocaman'a ilişkin açıklamalarını vesaire birçok gündemi konuşuyoruz. Haliyle biraz daha çalkantılı olan taraf orası. O yüzden oraya da döneceğim, daha fazla döneceğim. Fenerbahçe bölümüne onu söyleyeyim.

0: Selamünaleyküm, Hollanda'dan selamlar demiş. Aleykümselam, teşekkür ediyoruz. Hollanda'da galiba bir otobüs sürüyor bu dinleyicimizin attığı fotoğraftan. Bunu görüyorum, bu fotoğraftan bunu görüyorum. İyi yolculuklar dileyelim, sağ olsun. Sağ olsun. Volkan ben. Berk, kolay gelsin kardeşim. Gaziosmanpaşa'ya hastaneye bıraktım hastaları. 4 saattir aynı yerde bekliyorum. Uyuyorum, terliyorum, kitap okuyorum, bekliyorum. Korkum ne biliyor musun? Beni unuttular mı acaba? Taksiye binip gittiler mi acaba? Arıyorum, telefonları da kapalı demiş Volkan Bey'in. Böyle bir derdi var peki. Eğer duyuyorsanız, aynı zamanda dinliyorsanız, Volkan Bey sizi bekliyormuş bak hastanenin önünde. Hastaları bıraktım diyor. Bu arada tüm hastalarımıza da geçmiş olsun diyelim bu vesileyle. Onu da aktarayım. Onu da böyle bir es geçmeden konuşmuş olalım. Allah acil şifalar versin. Orada söz konusu olmuşken. Güneşin başkenti Adana'dan selamlar Berk demiş. Ramazan Çelebi. Adana'ya da selamlar. Ya biz İstanbul'da şu an bu güneşi böyle hissediyorsak, Adana'da hani bu güneşin başkenti derken neler düşündürdü sizi onu yazarken, güneşin başkenti oluşu Adana'nın. Hakikaten o da tuhaf bir kısım olacak ki Allah kolaylık versin demek gerekiyor. Tekstildeyim, yani Arnavutköy'deyim demiş. Selamlar demiş. Peki. Bir dinleyicimizin mesajı daha var hızlıca. Musa Çotuk şöyle bir der ki, ikindi ezanını bekliyorum, camiye gideceğim, klimalar online, iyi yayınlar kardeşim demiş. Peki. İyi serinlemeler, Allah kabul etsin diyelim Musa Bey. Tekstilden, ütüden yazıyorum sizlere demiş Oğuz Kayaalp. Selamlar demiş, oradan dinliyorum demiş. Sağ olsun. Arkadaşlarınıza da sizlere de selamlar. Sayar belki Instagram hesabından da yazan dinleyicilerimiz birçoğu. Hepinize teşekkür ediyorum. Hatta son dönemde oradan da birçok soruyla, birçok konu başlığıyla ya da önerilerle yalnız bırakmıyorsunuz. Instagram hesabımızdan da onun için de ayrıca teşekkürlerimi iletmiş olayım ve tabii İsmail Bey'e teşekkür edelim. Instagram Sayerberg'den takip ettiği için tabii onun yanında Şahin Bey'i görüyoruz. Gürkan Bey'i görüyoruz. Taze yeni takipler burada. Oradan da Yavuz Bey'e, Serdar Beylere teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Arabanın içinde klimayı öyle bir kökledim ki karkas et bile yolculuk yapabilir burada demiş Erkan Bey. Peki, o kadar var diyorsun yani. Hüseyin Mecit der ki, Berk hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar. Tüm konuklarına selamlar. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah hep seni iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi ki varsın Berk Sayar demiş. Hüseyin Mecit bu mesajı her gün yazar bak. Her yayında yazar. Ama ben size ayrıca bugün teşekkür etmek istiyorum. Yani bu dua gibi, temenni gibi. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin demişsiniz ya. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın demişsiniz ya. İyi ki varsın demişsiniz ya. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Yani bu hakikaten bir anne gibi, bir baba gibi sürekli mesajlarıyla böyle tüm dinleyicilerimizin tabii mesajları başımızın gözümüzün üstünde ama Hüseyin Bey'in mesajları tüm yayıncılarımız için çok güzel temennilerle bitiyor. Sağ olsun, var olsun. Hep dinler bizi. Berk yine bu akşam uykusuz gece bizi bekliyor. Bu gece yarısı süper maçı olacak, Portekiz Hırvatistan maçı. Yayınlar İzmir'den demiş. Katılıyorum. Ben de onu bekliyorum dört gözle. Gökhan Bey bir görsel atıyor ve diyor ki Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın %46'sı takımların performansına göre pay ediliyor. Buna göre takımlar elde edilen her galibiyette 9.66 milyon lira kazanacak. Kulüpler beraberliklerde bu parayı rakibiyle bölüşecek. Trendyol 1. lig içinse deplasman galibiyeti 70.000 TL, ev sahibi galibiyeti 60.000 TL, beraberlik 50.000, yenilgi 40.000 TL diyor. Bu arada yani hadi Süper Lig'i tartışıyoruz ediyoruz, tamam da 1. lig için bu eğer doğru bir görsel sattığınız, ki öyle duruyor Gökhan Bey, hakikaten yani 1. ligdeki bir deplasman galibiyetinin 70.000, ev sahibi galibiyetinin 60.000 olduğu, beraberliğin 50.000 olduğu, yenilginin 40.000 olduğu bir noktada. Bu arada yenilgi ile galibiyet arasında dağlar kadar da fark yok, onu da söyleyeyim. Beraberlikle yenilgi arasında hiç yok belki de, onu da söyleyeyim. Yani bunların olduğu yerlerde belki bunları, bu fiyatları, bu paraları, bu karşılığını, eğer bir primse, bir galibiyet primi, galibiyet karşılığıysa bu, bu karşılıkları yani nerede beklersiniz diye soracak olursanız, ben bir işte çocukların yetiştiği, gençlerimizin yetiştiği U19'larda vesaire, öyle altyapılarda vesaire beklerim yani, bu hani galibiyet primi ise eğer bunun adı. Birincilik için bu konuşuluyorsa hakikaten çok maalesef, hakikaten sizin dediğiniz gibi maalesef, en naif, en hafif tabirle yani bu durum. Gelen mesajlara bakıyoruz şöyle hızlıca. Mesajlarla ilerleyelim dedik ve Ümitcan der ki belki yayınlar. İstanbul'dan taksici demiş. Haddimi aşmak istemiyorum ama sizin gibi güzel Türkçeyi konuşan insanların yine bize yıllarca futbolu sevdiren Levent Özçelik, Yalçın Çetin, Ercan Taner, Melih Şendil, Melih Gümüşbıçak, Murat Kosova, Ertem Şener, bu güzel ekipli bir program yapmayı düşünür müydünüz? Bir şey? Estağfurullah, saydığınız isimler kim? Ben henüz bu yeni 5-6 yıllık çıkmış olduğum yolda kimim? Ayrı konu ama Melih abiyle, Melih Şendil'e bir program yapıyor olmak geçtiğimiz yıllarda bana çok şey kattı. Ona da selamlarımı, saygılarımı ileteyim. Diğer isimlerle çalışma şansım olmadı ama Melih abiyle çalışmak büyük onur ve gururdu. Onu da söyleyelim. Melih Şendil'le çalışıyor olabilmek bizim için orada çok yol gösterdiği, çok işte iyi bir şekilde yol çizdiği noktalar oluyordu. Yani sizin sorunuz hem bir tarafta mutlu ediyor, diğer tarafta da hani ben de haddimi aşmam. Öyle demişsiniz ya, haddimi aşmak istemem diyorsunuz ya, onlarla program yapmak güzel olmaz mıydı diye. Yani işte Türkçemiz güzel diye, hani sizin tabirinizle, ben öyle olduğunu çok da düşünmüyorum. Hani şey, klasik olması gerektiği kadar. Yani öyle kendimi çok öven, övmeyi seven bir insan asla değilim. Ama hani bir öyle diye işte hemen program yapalım vesaire şu an yok. Yani o şey elimize ayağımıza dolaşıyor. Bizi övmeyin arkadaş. Öyle mi diyeyim, öyle diyeyim, çıkayım hadi. Gökhan Bey der ki, belki bir de bu işin ikinci ligi, üçüncü ligi var. Bir de birinci ligi var. Bu kadarsa birinci lig eğer, bu kulüpler ne kadar faydalanabilecek, ne kadar ayakta durabilecek demiş. Hakikaten de öyle ya. Berk Bey sizi takip ettim demiş. Selamlar demiş. Instagram'dan takip ettim demiş. Selamlar demiş. Mesaj attım, cevap verin lütfen demiş. Altına da yeni yazıyor onu bak. Peki, teşekkür ediyoruz. Belki Volkan Bey ile arkadaş olmak isterdim. 4 saat babası oğlunu beklemez demiş. Nevzat Bey, peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hızlıca mesajları da okuduk. Şimdi Fenerbahçe tarafına bir de Berke Gültekin'le bakalım. Hemen hızlıca yayındaki bu hızlı enerjiyi kaybetmeden, bağlantı enerjisini kaybetmeden, sizlerin de mesajlarıyla bu enerjiyi kaybetmeden hızlıca bir Berke Gültekin tarafını şöyle bir yoklayalım. Berk, neden öyle diyorsun, ne güzel olurdu program demiş. Kim ne güzel olurdu program, onu anlamadım. Teşekkür ediyorum ayrıca, sağ olun. Berke Gültekin, ha peki tamam, az önceki mesajla ilişkin diyorsunuz. Ya olur elbet, tamam ama yani hani Melih Şendil'le zaten hali hazırda bir program yaptık geçmiş dönemde. Ercan Taner, Melih Şendil, Melih Yumuşçak, Murat Kosova, Yalçın Çetin, Levent Özçelik diyorsunuz. Bunlar bambaşka seviye üstadlarımız, yani bunlar meslek büyüklerimiz, ayrı konu. Onlar kendi aralarında yaptığı bir program evet, ama ben şimdi Berk Sayar'ı eklemeyin oraya mesela, onu demek istiyorum. Ben de haddimi bilirim o konuda, onu söylemek istiyorum. Berke Gültekin bizlerle birlikte. Berke selamlar, hoş geldin.
1: Selamlar Berke, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, sağ ol. Bu arada sesini ayarlamaya çalışırken öyle bir Berke Gültekin dedim ki sanki duruşma salonundan bekleniyorsunuz der gibi oldu. Yani biraz sert oldu. Berke hoş geldin, selamlar. Keyfin yerindedir umarım.
1: Hoş bulduk. Yani yerinde olmaya çalışıyoruz. Sıcaklarla boğuşuyoruz. Sen de muhtemelen sıcaklardan biraz şu sıralar arttı tabii.
0: Maalesef.
1: De transfer süreçleri de biraz çıkmaza girince hem sıcaklar hem transfer süreci böyle yine bir kaosun içinde buldum kendimi, yalan yok.
0: Evet. O kaosun içinde bulduğun noktada yeni taze haberler neler? Ben öyle sorayım o zaman sana. Çünkü diğer türlü hep aynı isimler üzerinde dönüp dolaştığımızı fark ediyorum. Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de. Önce yeniyi sorayım.
1: Yeniyi ben, sen hatırlayacak mısın bilmiyorum. Ben de böyle %100 hatırlamıyorum ama senin yayınlarında dile getirdiğim bir Anderson Talisca Hulseth diyaloğu bugün biraz.
0: Doğru konuşmuştuk.
1: Ayyuka çıktı. Ben bunu hani kendi yayınlarımda işte sosyal medyada açıkladım mı açıklamadım mı diye baktım. Geçtiğimiz haftaki yayınımda dile getirmişim. Seninle daha erken bir yayınımızda bunu dile getirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bu transfer ihtimali biraz daha gerçekçi hale bürünmüş durumda. Anderson Talisca işte Hull City ile anlaşır mı? Fenerbahçe orada bonservis bedelinden ne kazanır? Ya da işte Fenerbahçe'de 7-8 milyon euro bandında bir maaşı var. Hull City ne verebilir gibi gibi farklı farklı bugün sosyal medyada ve basında haberleri gördüm. En yeni bunu konuşabiliriz. Greenwood özelinde de yeni ne var? Yine ben sana bağlanmadan bir saat önce kendi YouTube hesabımda yayındaydım. Greenwood transferinde biraz konuştuk. Biz konuştuktan sonra yabancı basında özel olarak benim verdiklerim, aslında bendeki bilgileri, hani belki orada yurt dışı için özel niteliğinde olabilir ama işte Fenerbahçe'nin 7-8 milyon euro bandında bir maaş oyuncuyla anlaştığı, oyuncunun da kulüplerin anlaşması beklediği gidilmiş. Atletico Madrid'in transfere giriş sürecinde birebir benim kullandığım cümleler biraz yabancı basında yer almış açıkçası. Atletico Madrid Sörlot'u ya da Julian Alvarez'i satmadan Greenwood'u alamayacak. O satışı bekliyor. Roma zaten istenen Marsilya'nın istediği rakamlara çıkamıyor. Fenerbahçe parayı şak diye verirse alır gibi gibi böyle içinden çıkamadığımız soru işaretleriyle transferin bir şekilde artık kim alıyorsa alsına döndüğümüz bir sürece girdik Mason Greenwood'da. Hayırlısı olsun artık.
0: Yani tabii Greenwood konusunda bütün detayları günlerdir konuşurken yeni haberler

0: de ne zaman sonuçlanacak şeklinde bizi merak ettiriyor açıkçası.
1: Ya ben biz bu hafta içinde bir hareketlilik bekliyordum açıkçası. Hafta başında en azından yayınlarda dile getirdiğim buydu. Hareketlilik de yavaş yavaş başladı. Çünkü Fenerbahçe'nin ilk resmi teklifi Marsilya'nın istediği rakamdan gerçekten çok uzaktı. Ama biraz da hani bu işin adabı budur. Biz düşükten başlayalım, siz yüksekten başlayın, ortada buluşalım gibisinden. Fenerbahçe'nin daha önceki yıllarda Marsilya'dan transfer ettiği, kadrosuna kattığı isimlerde de işte Cengiz olsun, bir isim daha sanırım Luis Gustavo'ydu. Hep böyle biraz şeyler dönüyor. Orada biraz pazarlıklar dönüyor. Yüksekten başlayan bir Marsilya, düşükten başlayan bir Fenerbahçe, orta yolu bulan iki kulüp. Burada da biraz Mason Greenwood'un tutumu önemli. Roma'nın bonuslarla birlikte 5 artı 6 milyon eurolara çıktığı konuşuluyor. Fenerbahçe kılçıksız net olarak 7-8 milyon euroyu Mason Greenwood'a kabul ettirdi. Bonuslarla birlikte 10-12 milyon euro bandına çıkıyor. Bonuslar Fenerbahçe'nin de yararına olan bonuslar. Örneğin Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu, örneğin ligde şampiyonluk bonusu, örneğin kupada şampiyonluk bonusu gibi. Zaten Fenerbahçe'nin karlı çıktığı senaryoda oyuncuya vereceği bonuslar. Burada dediğim gibi Marsilya'nın beklentisi çok önemli. 50 milyon euroyu gerçekten görmek istiyor Marsilya. Ama ne Fenerbahçe, ne Roma, ne de şu anda hali hazırda Atletico Madrid bu paraları vermek istemiyor. Burada biraz da şunu göz ardı etmemek lazım. Oyuncuda bir Manchester United maddesi var. Manchester United satıştan pay alacağı için bu satıştaki para doğrudan Marsilya'ya gelmeyeceği için Marsilya tarafı da ne kadar fazlaya satabilirsem satayım elime o kadar fazla para gelsin derdinde. Bu da biraz aslında süreci uzattı. Ben hatta iddia ediyorum burada bir Manchester United bonusu ve sözleşmede maddesi yer almasaydı şimdiye Fenerbahçe belki de Roma transferi çoktan bitirmişti. Bu rakamları konuşmuyor olacaktık. Belki de 30-35 milyon euro bandına bitecekti. Burada sadece Fenerbahçe'nin şunu fark etmesi lazım. Oyuncunun önceliği Fenerbahçe. Çünkü Hakan Bey'le yapılan sözlü diyor diyaloglar var. Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadaki inanılmaz ilgisi var. İstanbul inanılmaz bir şekilde anlatılmış. Oyuncu İstanbul'a gelmeyi çok istiyor. Ve Suudi Arabistan'dan gerçekten inanılmaz teklifleri reddedildiği yazıldı. Yabancı basında da yazıldı. Yerli basında da yazıldı. Oyuncunun önceliği Fenerbahçe'yken Fenerbahçe yönetimi tabiri caizse birinin ikinin pazarlığını yapmadan ne gerekiyorsa bence oyuncuyu almak zorunda. Neden zorunda? Şampiyon yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Tek bir hamle ile doğrudan işte rakibinizde Osimhen varken sizde de tamam farklı profiller ama Mason Greenwood gibi bir oyuncunun olması elinizi şampiyonluk yarışında inanılmaz güçlendirir bence.
0: Peki bu arada ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Bugün soru cevap programında İrfan 25'in Acun Ilıcalı ile yazıştığını yanlış hatırlamıyorsam böyle bir hatırlar oldum, anımsar oldum dinlerken radyoyu. Ve Talişka konusunda da bunu ilgilenmediklerini söylediği kısmında bir bilgi var. Ama tabii ilgileniyor olsaydı Acun Ilıcalı ilgileniyoruz da der miydi? O da ayrı konu. Ya da telefona çıkar mıydı? O da ayrı konu tabii ama bunu da söyleyelim yani.
1: Yani İrfan abinin haberine de saygı duyuyorum tabii ki ama dediğin gibi Acun Bey ilgilenseydi.
0: Çünkü bu yayınların tekrarları konuşulurken, tekrarları dinlenirken mesela İrfan abinin sözünün ardından benim programımda senin sözün denk gelecek. Hangisi doğru biraz kafa karıştıracak. Tabii. Bu bilgiyi de burada da verelim. Böyle bir şey de var, böyle bir şey de var şeklinde. Onu da söyleyelim yani en azından.
1: Ya iyi yaptın aslında evet. Oradaki parantez açarken. Ben zaten senin programında da yani tabii ki cümleleri birebir hatırlamasam da şunu dediğimi az çok hatırlıyorum. Böyle bir dedikodu, böyle bir iddia var. Sadece Anderson Talişka için değil, Kerem Aktürkoğlu ismini de ben zikrettiğimi hatırlıyorum. Kerem Aktürkoğlu ismini de belki ilerleyen saatlerde, belki ilerleyen günlerde, belki de hiç görmeyeceğiz ama Hull City transfer üçgeninde, çemberinde bir anda görebiliriz. Dediğim gibi belki Acun Bey yoklamıştır, olmamıştır. Belki Acun Bey'in hiç ihtimaller dahilinde bile olmamıştır Anderson Talişka'da. Bu da olabilir. Ama benim edindiğim bilgi, benim edindiğim istihbarat ve dedikodular doğrultusunda işte hem Talişka'nın hem Kerem'in burada bir Hull City transfer üçgeninde isimlerinin yer aldığı yönünde. Zaten şunu hepimiz biliyoruz. 10 artı 4 yabancı kuralı ile birlikte Fenerbahçe'nin satması gereken çok fazla yabancısı var. Evet. Elde de maliyeti yüksek bir Anderson Talişka varken bonservisiyle satılabilecek bir oyuncu varken satılma ihtimali tabii ki biraz daha gerçekçi hal alıyor. Hull City olur olmaz. Başka takım olur olmaz. Onu da biraz daha ilerleyen günlerde göreceğiz muhtemelen.
0: Peki. Fenerbahçe ilişkin gelen mesajlardan bir diğeri de kaleci konusunda. Mert Günok, Livakovic, Ederson gibi birçok isim hatırlatmış. Ve tam da burada kimler gidecek diyor dinleyicimiz.
1: Ya burada Aziz Bey'in tutumu Ederson'un kalması yönünde. Tabii Dünya Kupası bitmeden oyuncuyla birebir oturup konuşmadan karar vermek mümkün değil. Zaten Livakovic'in kalma ihtimali neredeyse

0: sıfıra yakın. Tarık Çetin de geçtiğimiz sezon sonunda yanlış hatırlamıyorsam bir sözleşme yenilemesi yapılmıştı. Tarık zaten her türlü Fenerbahçe'nin alternatif kalecisi olacak. Mert Günok'un da 3. kaleci olarak takımda tutulması gündemde. Burada kaleci transferi için biraz düşük bir ihtimal olsa da hem Ederson'un hem Livakovic'in elden çıkarıldığı senaryoda onlardan gelecek ve açılacak maaş yüküyle birlikte bir belki özel isme gerçekçi bir şekilde konuşulabilir. Ama şu anda hali hazırda biz bunu gerçekçi olarak değerlendiremeyiz. Çünkü hem Ederson var hem Livakovic var hem de Ederson'un satılması düşünülmüyor. Dediğim gibi Dünya Kupası biter. Oyuncuyla hem yönetim konuşur hem hoca konuşur. Orta yol bulunur. Ya elden çıkarılır ya kadroda kalır. Elden çıkarılırsa ilk isim tabii ki Berke Özer. Ama yabancı isimler çıkar mı gündeme, gelir mi? Gelir. Gelse bile tercih yerliden olmak zorunda. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin elinde 20'den fazla yabancı oyuncu var ve kural gereği 10+4'ten dolayı Fenerbahçe bu oyuncuları satmak zorunda. Sadece Ederson'u değil, eminim izleyicilerinden de Kante'yi soranlar vardır. Kante de satılamayacak bir oyuncu konumunda değil. Eğer teklif gelirse Kante bile satılabilecek oyuncular arasında Fenerbahçe'de.
1: Peki 10+4 kuralına ne diyorsun? Kulüpler yine vazgeçmiyor. Bir kulüpler birliğinden itiraz geleceği konuşuluyor.
0: Ya ben kulüpler birliğinin itirazına ne kadar saygı duysam da artık Türkiye Futbol Federasyonu verdiği kararın bence arkasına durmalı. Kim ne istiyordan ziyade biz ne istiyoruz, biz neyin doğru olduğunu düşünüyoruz'a biraz gitmesi lazım. Hani burada biraz belki istekler görmezden geliniyor der miyiz diyebiliriz. Belki biraz işte verdiği kararın arkasında diretiyor, ısrar ediyor der miyiz onu da deriz. Ama en azından verilen bir kararın arkasında sapasağlam durdu da deriz bence. Bu yüzden hani kulüpler bunu biliyordu. İşte Fenerbahçe'nin iki başkan adayı da kuralın böyle olduğunu bilerek geldi. Şimdi ne Aziz Başkan cephesinden ne de Hakan Safi isteyenler tarafından çıkıp işte 10+4 olmamalıydı, bunu bilmeden geldiler demek hiç doğru olmaz. Ya da Galatasaray ya da Beşiktaş için kural esnerdi, rahat rahat transfer yapardık düşüncesi hakimse, vallahi kimse kusura bakmasın, kural 10+4 olarak açıklanmıştı. Açıklanan kuralına değişmesini ben çok doğru bulmuyorum. Kendi adım en azından.
1: Peki bir isim de şunu soruyor, ismini yazmamış bir dinleyicimiz de şunu soruyor. Andrei İsmail Kartal mı istiyor? Nereden çıktı birden yazmış dinleyicimiz. Andrei İsmail Kartal mı istiyor diyor.
0: Hocanın direkt isteyip istemediğine inanın bilmiyorum ama teknik ekipten olumlu rapor aldığını biliyorum. Ve ben hani Brezilya ekolünün Brezilya'da işte... Brezilya'dan yolu geçmiş genç oyuncuların Aziz Başkan ve ekibiyle geçtiğimiz 20 yıllık süreçte çok iyi verimli sezonlar geçirdiğini gördüm. Sadece burada işte verilecek 20-25 milyon euro taksitli mi verilecek, şu anki bütçeden ne kadar gidecek, Fenerbahçe'nin ihtiyacı orta saha mı gibi biraz değerlendirilmesi lazım. Ben Portekizli, daha doğrusu Brezilyalı basın mensubu arkadaşlarımla, meslektaşlarımla Andre'nin durumunu konuştuğumda gerçekten oyuncu hani böyle biraz yere göğe sığdıramama durumları da var. Ama bazen biz de yapıyoruz. Yerli bir oyuncu çıktığında hemen iki maçı iyi oynasın, 100 milyon eurodan açıyoruz kapıyı. Belki böyle bir durum da olabilir ama genel olarak yazılanlar, çizilenler Andre için çok pozitif. Hani Fenerbahçe bu transferi farazi söylüyorum 15-20 milyon euro bandına bitirirse 2-3 sene içinde kar etmeme ihtimali sıfıra yakın. Ama dediğim gibi 15-20-25 milyon euro şu anda buraya mı verilmeli? Greenwood'a mı, Girassi'ye mi ya da işte Watkins'e mi? Bu da biraz tabii yönetimin karar vermesi gereken bir süreç.
1: Peki Berke Gültekin, Fred durumu ne Fenerbahçe'de? Fred'in durumu ne? Geleceği nasıl olacak? Nasıl şekillenecek?
0: Ya İsmail Kartal değil de Aykut Kocaman'ın geldiği senaryoyu düşünsek Fred belki şimdiye transferi gerçekleşmişti. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Fred de kulüp televizyonuna konuk olmuş. Orada da çok aslında önemli demeçleri var bence. Hem kalabilme ihtimallerinin sinyallerini vermiş hem de İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte onun için pozitif giden süreci anlatmış. Brezilya'dan talipleri var. Atletico Paranaense ve Atletico Mineiro yakından takip ediyordu. Geçtiğimiz devre arası yaz kış transfer döneminde de yakından ilgilenen bir Flamengo vardı. Brezilya'dan ciddi talipleri var. Burada tabii ki son karar Fred'in, son kararı İsmail Kartal'ın. Fred ve İsmail Kartal denklemi yıllar önce işlemiş bir denklemdi. Ama ne eski Fred var ne de eski İsmail Kartal var ne de eski futbol düzeni var. Burada yani son karar, sürekli aynı şeyi tekrarlıyorum gibi oluyor ama son karar dediğim gibi İsmail Kartal'ın, yönetimin. Sadece şunu biliyoruz, Osterwolde ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak. Hocanın bizzat açıklaması bu yönde. Fred'in açıklamaları her ne kadar kalacak gibi olsa da işte biz şampiyonluğu istiyoruz, taraftarımızla birlikte yol yürümeli neyse hedefimiz şampiyonluk gibi söylemleri de olsa da yani hiçbir oyuncu gideceği ihtimalde bile ben çıkıp gidiyorum diyemez tabii ki. Onu da biraz İsmail Kartal'ın hazırlık maçlarından sonraki süreçte şimdi Kante'nin çok para kazandığını konuşuyoruz. Amrabat'ın satılması gerektiğini konuşuyoruz. Fenerbahçe bir anda orta sahaya transfer yapmaktansa Kanada Greenwood'u, Forvet'e Giresi'yi ya da Watkins'i çekeyim, orta sahada Fred rotasyonunda kalsın derse bence kimse karşı çıkmaz bu düşünceye.
1: Peki. Tüm bunları konuşurken Berke Gültekin, diğer tarafta dinleyicilerimizden gelen mesaj, kampa ilişkin detayları sormuş bir dinleyicimiz. Onun da yanında ben biraz da yönetimin elinin artık biraz da zorlaştığı ya da daha hızlı olması gerektiği noktada şu soruyu da yöneltmek isterim. Şu sorunun da üzerine yoğunlaşmak isterim Berke Gültekin. Ki o da şu, bir forvet eksikliği var ve bunun giderilmesi bekleniyor Fenerbahçe tarafında. Durum nedir, ne değildir sana sorayım.
0: Ya vallahi dediğim gibi forvet için Fenerbahçe yani
1: dediğin gibi ama hani orada biraz da dünden daha farklı ne varı merak ediyorum. Çünkü Vedat Muriç işte 22'sine yetişmeyecek. Vedat Muriç 3 hafta 4 hafta olmayacak denilen yerde Girassi ile biraz daha gaza basılmadığını görmek. İşte diğer tarafta senin Talisca Hulusi haberlerin Talisca'nın eğer bunlar eğer doğruysa mesela gitmesi ya da elden çıkarılması gibi bir durum varsa Talisca'nın oynama durumunda da Talisca'yı çok böyle verimli hale getirmeyecektir. Büyük bir problem forvet kısmı Fenerbahçe'de şu an.
0: Tabii kesinlikle. Aslında işte Vedat'ın beklenmedik sakatlığı evet. Bütün planları alt üst etti desem yanlış olmaz. Giresi konusunda şunu ekleyebilirim. Aslında yönetim biraz gaza bastı. Ve hani Giresi'nin parasıyla Mason Greenwood'un parasını böyle sosyal medyada görüyorum. Taraftar sanki Giresi'ye 30-40 verilirse Greenwood imkansızlaşırmış gibi görüyor. Öyle bir durum yok. İki transfer süreci de iki transfer planlaması ve harcamaları da aslında yönetim tarafından farklı farklı değerlendiriliyor. Sadece burada gerçekçi tek bir süreç var. Fenerbahçe limiti hem Giresi'yi hem de Greenwood'u aynı anda indirmeye müsait değil. Ya sponsorluklar gerekiyor ya oyuncu satışı gerekiyor. Şu anda mevcut yönetimin önceliği transfer özelinde gerçekten 1 numara Mason Greenwood, 2 numara forvet. Çünkü biraz da eşleşmenin bence kolaylığından dolayı. Elde Sidiki Şerif olması, her ne kadar transfer dedikodularıyla İsmail'in, Sadam Derson, Talisca'nın olması gerekirse ki gerekeceğini düşünmüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun forvet olarak değerlendirilebilme ihtimali ve rakibinde dediğim gibi Polonya ekibinin de kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'den 2-3 değil belki de 5-6 gömlek daha düşük olması yönetimi biraz hani forvet konusunda acele etmeyelim. Önceliğimiz Greenwood olsun. Greenwood transferi netleştikten sonra zaten Fenerbahçe hani Şampiyonlar Ligi'nde Allah göstermesin ama bir faciaya sebebiyet verir eve elenirse o dakikadan sonra değil Giresi Fenerbahçe Cristiano Ronaldo'yu bile forvete getirse bu yönetim maalesef ki taraftardan geçer not alamaz.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Berke Gültekin eklemek istediğin farklı bir detay yoksa.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrardan sana da teşekkür ediyorum yayınına. Beni konuk ettin. Yayınlar diliyorum sana.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ve Berke Gültekin'den gelen mesaj böyleydi. Fırsat versen de bağlantı yaptıkların, konukların konuşabilse diyor dinleyicimiz Erkan Bey. Tamam, hemen şöyle yapalım Erkan Bey. Çok sessiz, çok sakin. Hemen bir anket yapalım. İlk 5 mesajı okuyacağım. Dürüst ve samimiyetime inananlar burada da şey yapar. Böyle çıkmaza giren mesajlarda öyle olmadığını düşünüyorum mesela. Ben fırsat yeterince verdik yani dinleyicilerimiz. Sizlerden gelen mesajlar, konuklarım ki hepsi birçok Ferhat, Berke, arkadaşım çok değerli, çok kıymetli kardeşim hepsi. Ama konuklarıma fırsat vermediğimi düşünenler vermiyorsun. Fırsat vermiyorsun, konuştur onları da desin. Ya da yok öyle bir şey desin. İlk 5 mesajı okuyacağım, anket yapalım. Öyleyse de özür dileyeceğim. Hani sizin gibi düşünen 5 kişi varsa ya da 5'te 3 varsa mesela net özür dileyeceğim, onu söyleyeyim yani. Hani öyle yapalım, anket yapalım. Çünkü çıkmaza girdi bu iş. Çok da büyütmeden böyle küçük bir anketiyle iler. Bak, fırsat veriyorsun diyen var mesela, hemen bir mesaj geldi. Saçmaladı diyen var. Konu dinleyicimiz için. Hayır abi, yok öyle bir şey diyen var. Mesela 3'te 0'sınız şu an Erkan Bey. Öyle söyleyeyim. Gelen mesajlar var. Böyle. Yani artık bunu yapıyoruz ki hemen böyle atlatalım konuları. Anketle böyle küçük tatlı böyle bir şekilde geçiştirelim. Hem öyle tatlı da oluyor anketler. Ne diyorsunuz? Yok öyle bir şey diyen var. 4'te 0. Hayırlı yayınlar, iyi yayınlar demiş. Bak, Elazığ Spor onun derdi. Der ki Elazığ sporumuza birinci ligde başarılar dileriz demiş. Peki yok öyle bir şey. Abi ne alakası var? 3 yıldır dinliyoruz seni diyen var. Yani Erkan Bey, sizinki de biraz eleştirmek için eleştirmek oluyor. Bunu özellikle yapıyorum. Sizde gelen mesajlar genellikle böyle oluyor. Çalıştığınız ortama, ailenize, yakınınızdakilere takılıp böyle yayıncılarımıza takılmak oluyor. Bana değil, bana olsa güzel, ne güzel işte, sadece bana olsun. Ama işte hepimize gelen mesajlarınızı az çok biliyorum, öyle söyleyeyim. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Böyle hızlıca 7 mesajın ayrı.

0: Bu konuda geldiğini hızlı hızlı söyleyelim. Gündeme döneceğiz, gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Fatih Demirkol'la konuşacağız. Bu sefer hem Galatasaray hem Fenerbahçe tarafından ele alacağız konuyu. Ki Fenerbahçe'de konuşulacak birçok gündem başlığı var. Dedik ya, cezalar, ödenmesi gereken paralar. Fatih Demirkol, Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yarışırken kim gelirse gelsin çok zor bir süreç bekliyor. Ödemesi gereken şu kadar para var diyordu. Şöyle de bir ceza ihtimali var bak, kulağımıza gelen bunlar diyordu. Şimdi onları ve yol haritasını Fatih Demirkol'a soracağız. Onunla konuşacağız. Diyelim hızlıca araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Reklam bitti.

0: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en iyi spor radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf

0: başınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantezde Fatih Demirkol bizlerle. Fatih Demirkol hoş geldin, selamlar. Fatih Demirkol hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Nasılsın diyeyim ve keyfin yerindedir umarım diye sorayım abi.
1: Çok teşekkür ederim. Gayet iyi sıcaklarla ve sporun gündemiyle uğraşmaya devam ediyoruz.
0: Abi bir konuğumuz ya da bir dinleyicimize sıcaktan bahsetmesin bugün. Öyle bir gün değil mi?
1: Evet, yani şu anda hiç İstanbul'un alışmadığı bir sıcak. 34 derece gösteriyor araç. Ama hissedilen zannediyorum çok daha fazla.
0: Peki. Fatih Demirkol'la konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz ve Fenerbahçe'de seçim döneminde Sayın Safi ve Sayın Yıldırım'ın yarıştığı o dönemde kim gelirse gelsin çok büyük bir yükümlülük, çok büyük bir borç bekliyor onları demiştin Fatih Demirkol, net hatırlıyorum. Bu süreçte ceza geldi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde, işte Temmuz'a girer girmez. Haricinde ödenmesi gereken bir şu kadar para var, ödeme var, çok zor bir yük bekliyor takımları, düzeltiyorum yönetimleri demiştin. Bu noktada Fenerbahçe'deki bu cezayı ve aynı zamanda yükümlülüğü, borcu nasıl görüyorsun? Oradaki ödeme planı ve Fenerbahçe'nin geleceğine ilişkin neler söylersin? Fenerbahçe'de kaynakları ve haberleri kuvvetli, güçlü olan bir isimsin.
1: Aslında kaynaklarımız, bütün gazeteci arkadaşlar için söylüyorum. Hı hı. Gayet güçlü olan ve yöneticilerle konuşan arkadaşlar bu aralar çok fazla konuşamıyorlar. Çünkü yönetimde bir çıkış planı ve çıkış yolu arıyor. Çok böyle her şeyin yolunda gittiği dönemlerdeki gibi, işte yol haritamız bu, şöyle şöyle bir şekilde çıkacağız, bu transferleri yapacağız, işte yaptık falan anlamında bir süreç yaşanmıyor. Daha çok ciddi krizler var ve bunları toplamaya çalışıyor Fenerbahçe. Şimdi 7 milyon euro UEFA'dan ceza geldi. Fakat bu 7 milyon euroyu biz şey zannediyorduk. Hem Sayın Ali Koç hem de Sayın Saadettin Saran dönemlerinin borcu zannediyorduk. Halbuki öğrendik ki öyle değilmiş. Sadece Ali Koç döneminin borçlarıymış. Daha Saadettin Saran'ın devre arası transferleriyle ilgili inceleme devam ediyormuş ve o bölüm de incelenecek. Yani Ocak'la Haziran ayındaki bölüm de incelenecek. Orada da ciddi bir limit aşımından bahsediliyor. Bir ceza daha gelebilir, daha ağır bir yaptırım da gelebilir diye uzmanlar söylüyorlar. Dolayısıyla bu bölüm gerçekten de Fenerbahçe için çok sıkıntılı bir bölüm. Aynı zamanda şimdi borçsuzluk kağıdı meselesi var, biliyorsun. UEFA'da mücadele eden takımlar UEFA'ya futbolculara ya da profesyonellere borcunun olmadığını belgelemek zorunda. Hiçbir alacak kalmamıştır şeklinde bir kağıt vermek zorunda. Bunun için de bütün ödemelerin yapılması gerekiyor. Alacağım yoktur kağıdını imzalaması gerekiyor futbolcuların ve profesyonellerin. Sadece futbolcu olarak bakmayın, yardımcı antrenörler, fizyoterapistler, doktor ve diğerleri. O borçsuzluk kağıdı içinde gereken para 35 milyon euro. Tabii bu da ekstra bir yük oluşturuyor. Daha Fenerbahçe transferleri geçemedi. Limit olarak Sayın Aziz Yıldırım bonservis için öngörümüz 60 milyon euro demişti seçimden önce. 60 milyon euro gibi görünüyor ama içeri girince göreceğiz, bakacağız demişti. Şu anda onun 60 değil yaklaşık 40 milyon euro olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı yönetim. Artı bunun da aşağı yukarı 20 küsür milyon eurosu Sıdıkı Şerif'in devreye giren satın alma opsiyonu. Yani 20'si gitti deseniz geriye kaldı 20 milyon euro. Hadi Gendouzi'nin taksitleri var, onun bonservisinin taksitleri. Diyelim ki 5 milyon euro da oradan geldi. 25 milyon euro, yani 40 milyon eurodan 25 milyon euro şu anda gitmiş durumda. Kalanla siz bonservis bedeli ödeyip transfer yapmaya çalışacaksınız. Dolayısıyla tablo kötü. Ama burada nasıl olabilir? İşte futbolcu satışı olur. Yeni ek kaynak bulur yönetim. O kaynak üzerinden bir planlama olur onları bilmiyoruz tabii. Ama görünen o ki yönetimi çok zor bir süreç bekliyor bu matematiği oturtabilmeleri için.
0: Peki yol haritasını biraz da konuşalım istedim ama senin başta söylediğin cümleye döneceğim Fatih Demirkol. Çok güçlü kaynaklar dahi şu an çok fazla bir şey söyleyemiyor diyorsun Fenerbahçe tarafından haber alan. Çünkü yönetim de oturtmaya çalışıyor. Henüz yönetimde de şöyle bir şey olacak, şöyle bir karar alındı, böyle bir yol çizildi haberleri yok. Onlar da bilmiyor şu anlık bu işin sonucunu diyorsun. Anladım.
1: Yani bilmiyor, belki yanlış bir ifade.
0: Ya da henüz çizmedi yolu.
1: Evet, yani oturtmaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Evet. Alternatifler üzerinde duruyorlar. Yani işte bu süreçte gelir kaynaklarını bulmak meselesi ciddi bir mesele. Şimdi onu çözmeye çalışıyor Fenerbahçe yönetimi. Orada ne kadar başarılı olacaklar, bu önemli. Yani belki işte yeni sponsorluklar, belki sermaye artırımı, belki işte satış için yeni kulüpler bulmak ve eldeki futbolcuların satışını sağlamak gibi çeşitli bizim aklımıza gelmeyen başka çözümler de olabilir. Bir şekilde gelir artırımına gitmek zorunda Fenerbahçe. Çünkü şu anki eldeki var olan tabloyla transfer yapamıyor.
0: Peki. Fenerbahçe tarafında transfer gündemini peki nasıl yorumluyorsun Fatih Demirkol? Çok peki dedim. Onun için dinleyicilerimizden özür dileyim ama Fenerbahçe tarafında bir transfer gündemi var ve biraz da sakin haliyle senin söylediklerinle de bağdaştıracağımız şekilde sakin ilerleyen bir süreç bu.
1: Şöyle, Malang Sar'la ilgili görüşmeler devam ediyordu. Orada futbolcunun istediği maaş ve ekstra bonuslar konusunda net bir anlaşma sağlanamadı. Yani bir türlü finalize edilemiyor. Yine Ake için bir görüşme yapılmıştı alternatif olarak. Onunla ilgili ve kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Ama dediğim gibi, yani burada bir stoper transferini bugün Fenerbahçe bütün elindeki kozları oynayıp stoper transferini bitirebilir. Ama Muriç sakatlandı ve ön eleme maçlarıyla şeydeki ligdeki ilk karşılaşmalara belki Muriç yetişemeyecek. O zaman ciddi bir forvet sorunu var. Bir tane kanat almayı istiyordu İsmail Kartal ve futbol aklı ve sürekli olarak işte ön tarafa bir santrfor, kanata bir oyuncu, bir stoper, öncelikle hedefler bunlardı. Bunlar hallolduktan sonra satışlara göre ihtiyaç belirlenecek ve ona göre transferler yapılacaktı. Ama Muriç'in de sakatlanmasıyla bütün plan aksadı. Şimdi buna göre yeni yol haritasına geçildi. Ne yapacaklar göreceğiz. Beraber bu süreci takip edeceğiz. Ama Muriç'in sakatlanması gerçekten büyük şanssızlık oldu.
0: Fatih Demirkol, peki Fenerbahçe'de bu Muriç tarafını geçtim. Stoper kısmında Ake'nin adı çok anıldı. Ake anılan isimlerdendi. Stoper'de ama ekstra bir farklı isim duymadık. Yani bir alternatifsizlik mi var burada? Yoksa o da az önce dediğin şey kapıya mı çıkıyor? Dediğin noktaya mı çıkıyor Fenerbahçe'de? Yani henüz bir tam plan yapılmaması kısmına mı çıkıyor?
1: Yani burada mali tabloya bakmak zorundasınız. Ve önceliği belirleyip bir an önce yangını söndürmek zorundasınız. Elde Osterwolde gibi bir isim var. Yani en azından bu ilk tur maçlarını acaba Osterwolde Skriniar ikilisiyle atlatıp sonra stoper işine bakarız diye mi düşünüyorlar? Çünkü Osterwolde ile bir konuşma yaptı İsmail Kartal ve Osterwolde aslında gitmek istiyordu. Bununla ilgili çok da görüşmeler de yapılmıştı. Ama İsmail Kartal onu değerlendireceğini, onun Fenerbahçe için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirtip bir şekilde ortak bir noktada Osterwolde ile buluştu. Şimdi Osterwolde bu süreci idare edebilir. Artı sol bek de oynayabilen bir sol stoper avantajını Fenerbahçe teknik direktörü ister, teknik heyeti ister. Yani sıkıştığı anda sol bek, sıkışınca sol stoper oynayabilecek, alternatif üretebilecek bir oyuncu her zaman işe yarar ve tercih edilir. Bu nedenle belki stoper konusunu ilk tur, ilk Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için değil, belki üçüncü ön eleme ve playoff için yetiştirmeye çalışabilirler. ligi yetiştirmeye çalışabilirler. Bu süreçte tabii pazarlıklar da devam ediyor. Sonuç olarak Greenwood'la görüşülüyor. Efendim yine az önce bahsettiğimiz gibi Star'la, AK'yle görüşülüyor. Oralarda pazarlıklar sürekli devam ediyor. Cirasi ile pazarlık devam ediyor. Mümkün olduğu kadar o rakamları aşağı çekmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'nin verdiği maaşları Avrupa'nın diğer takımları veremiyor. Bir de bizde vergi avantajı var biliyorsun. Bir futbolcuya 10 milyon euro vereceğiz diyorsanız 10 milyon veriyorsunuz. Avrupa'da 10 milyon vereceğiz diyorsunuz ama bunun %40'ı vergi. Aslında futbolcuya 6 milyon veriyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de o vergiye futbolcunun karışmıyor olması çok ciddi bir avantaj futbolcu açısından. Bu nedenle bu paradan vazgeçmek istemiyorlar. Avrupa kulüpleri böyle bir bütçe sunamıyorlar. O yüzden Fenerbahçe'nin avantajı var. Bu avantajın da yönetim farkında. Mümkün olduğu kadar oradaki pazarlıkta elini güçlendirmek için biraz daha dikkatli gitmeye çalışıyor Fenerbahçe yönetimi. Hemen oldu bittiye getirmek yerine olabildiğince ince eleyip sık dokumak için çaba sarf ediyor.
0: Fenerbahçe tarafını konuşurken Fatih Demirkol biraz böyle Beşiktaş'ta transferde de hareketliliği haliyle gördüğümüz günlerde Beşiktaş'a dönelim isterim. Kasım Ohtara dün itibariyle İstanbul'da Beşiktaş'taydı ve Beşiktaş'ta anılan isimlerle Nübel gibi, Vlahovic gibi anılan isimlerle ön plana çıkıyor son süreçte. Beşiktaş'ın transfer politikasını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Önder Hoca'nın bu işin en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum ben. Yani Beşiktaş'ın transfer planlamasına, futbol yapılanmasına baktığımda benim gördüğüm için Önder Özen'dir. Onun planlama yeteneğinin ve takım mühendisliği konusundaki ustalığının burada Beşiktaş için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Daha önce feda sezonunu onlar planlamışlardı. Çok düşük maliyetlerle çok güzel bir kadro kurmuşlardı. Sonra o kadro şampiyon oldu zaten. Ama ilk kurulduğunda şampiyon olamasa da hani Menemen sezonu falan diye hep konuşulan hatırlarsın gençlerden kurulu bir kadroydu o. Orada bir şey vardı, bir felsefesi vardı işin. İşte genç, başarıya aç ama umut vadeden potansiyeli çok yüksek bir kadro. Deli Kavlaklar, Oğuzhan Yakuplar hatırlarsın o ekip Oğulcanlar. Onları bir araya getirerek ciddi bir kadro oluşturmuşlardı ve çok da başarılı olmuşlardı. Şimdi ise biz İtalyano'nun tercihinde şeyi görüyoruz. Agresif futbol oynayan ve mümkün olduğu kadar reaksiyonu yüksek bir takım hedefliyor Beşiktaş. Yani belki örme konusunda, paslarla rakip kaleye gitme konusunda, tiki-taka konusunda çok yetenekli olmayabilir bu takım ama bu takımda şunu bekliyoruz. İtalyano'nun oynattığı oyuna baktığımız zaman kaptırınca çok çabuk reaksiyon veren, alınca doğrudan direkt toplarla rakip kaleye inen bir takım kurmaya çalışıyorlar. Burada da hep kendi kafalarındaki oyuna uygun oyuncuların peşine düşüyorlar. Onları tespit etmişler ve bu oyuncular için çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş belki isim olarak kağıt üzerinde çok iddialı bir takım olmayacak. Ama çok güçlü bir takım olacak. Ben böyle bir takım bekliyorum. Eğer o kafalarındaki uyumu da sağlayabilirlerse işte kalesi mesela kaleci konusunda da aynı noktadalar. Ayaklarını iyi kullanan 30'a 40'a doğrudan pas atabilen artı biri sağlayan bir üçüncü

0: stoper olabilen, geriden libero gibi oyunu toplayan bir reaksiyonu evet. Çok güçlü.
1: Fatih Demirkol sesin gitti oldu. Geldi ama reaksiyonlar öncesini duymadık.
0: Yani reaksiyonu çok güçlü olan futbolculara önem verecek Beşiktaş. Bunu görüyoruz. Yani Beşiktaş'ın buradaki yol haritası çok belirleyici. Mümkün olduğu kadar sert bir takım olacak Beşiktaş.
1: Peki Fatih Demirkol'la değerlendirmemiz sürüyor. Fatih Demirkol'la konuşmaya devam ediyoruz. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Beşiktaş gündemini değerlendirdik, konuştuk. Ben 10+4 kuralını seninle konuştuğumuzu hatırlamıyorum bu hafta. Kulüplerden hala bir beklenti var. Kulüpler Birliği tarafında buna itiraz edileceği hala konuşuluyor. Sen nereden bakıyorsun bu olaya? Ne düşünüyorsun Fatih Demirkol?
2: Yani tabii şimdi bizim bakmamız gereken konu iki ayrı nokta var. Bir tanesi kulüpler bu kuralı bilmiyor muydu? Ne zaman haberleri oldu? Yani kulüpler birliği toplantısının olduğu sabah mı haberleri oldu? Biz mesela futbol kamuoyu olarak bir yıl önceden biliyorduk. Böyle bir planlama olduğunu, bu yıl 10+4 ile yola devam edileceğini biliyorduk. Ama kulüplerin çok geç haberi olduğunu zannediyorum ki kulüpler birliği toplantısında oturup konuşmuşlar konuyu. Hatta şöyle bir durum var. Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyayı takip ediyorum. Bu Galatasaray'ın işine gelecek bir düzenleme biz kesinlikle kabul etmiyoruz şeklinde tepki gösteriyordu. Ama Fenerbahçe kulübü de bu kurala karşı bir tavır sergiledi. Hayır, biz de zor durumdayız. Bizim de 10+4'ü kabul etme şansımız yok diyor Fenerbahçe yönetimi. Demek ki bu kadar ciddi bir kafa karışıklığı var ortada. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey şu. Kulüpler birliği ya da kulüpler artık onu nasıl organize edeceklerse federasyonla bir araya gelecekler. Sonuçta bunlar düşman kardeşler değil. Oturacaklar bir masa etrafında, tartışacaklar, konuşacaklar. Tabii. Kulüpler birliği açıklama yapıyor. Biz bütün kulüpler toplandık, böyle istiyoruz diyor. Sonra federasyon açıklama yapıyor. Vallahi siz isteyebilirsiniz ama biz değiştirmiyoruz. Biz ne dersek o olur. Biz çatı yönetimiz, bizim dediğimiz olacak şeklinde böyle bir inatlaşma hali görüyorum. Halbuki dünyanın geldiği nokta iletişim. Bir şekilde uzlaşı. Yani oturulacak, konuşulacak, bu kavgayla, gürültüyle, itişmeyle falan olacak iş değil. Buradaki sıkıntılar konuşulur, çözüm yolları konuşulur. Bu birinci konu. İkinci konu, 10+4 Türk futbolcuların önünü açmak için bir fırsattır şeklinde bakılıyor. Bunun sadece bir kuralla yapılabilecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Bunun altyapısını da anlatmak lazım. Yani federasyon olarak siz okullara, ilkokullara, bütün ilçelere, ülkenin bütün ilçelerine, köylerine, okullarına ya da spor tesislerine, spor okullarına gerçekten ulaşacak mısınız? Gerçekten oradan çocuklar yetiştirecek misiniz? 10+4 sonra 9+3 falan olduğunda onların yerine alınmasın yabancılar. Onların yerine Türk çocuklar oynasın dediğinizde oynayacak Türk çocuklarını yetiştirebilecek misiniz? Bu çocuklar nerede yetişecek? Hangi tesiste? Ve onları kim yetiştirecek? Bu soruların cevabını da vermesi lazım bence federasyonun. Federasyon sadece kural koyuyor, bunu uygulayacağız kardeşim diyor. Ama neden? Neden orada 10+4? Yani neye göre? Hangi pediatrik ya da sporcu gelişimi ya da planlaması, gençlik planlamasına göre hangi raporun sonucunda siz buna ulaştınız? Niye mesela 10+4 diyorsunuz da 9+2 değil, 10+5 değil, 9+3 değil? Yani bu 10+4 vahiyle mi indi? Nereden biliyoruz? Yani bu hangi mantığın devamıdır, tezahürüdür? Bu konuşulmuyor mesela. Yani kamuoyunu federasyonun aydınlatması ve ikna etmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar ben
1: 10+4 kuralını kabul eden bir kulüp var mı demişti dinleyicimiz. Galiba Beşiktaş tarafında Önder Özen'den kuralın değişmediğine, yani TFF'nin düşüncesinin arkasında olmasına sıcak baktığını biliyorum. Ama bu kabul etmek doğru midir bilmiyorum ama tabii
2: doğru,
1: o,
2: doğru, yok.
1: En azından evet, fikriniz değişmesin. Bir şeyin arkasında durun kardeşim tırnak içerisinde tepkisi bu Beşiktaş'tan gelen.
2: Şöyle Önder Hoca da şey dedi, evet, zaten yani bu kuralın değişmemesi doğrudur dedi. Yani net evet olarak kuralın değişmemesini Beşiktaş destekliyor. Memnuniyetle karşıladık dedi. Dolayısıyla hani bu

0: burada ben şey diyeyim, 10+4 kuralı kabul edilecek edilmeyecek, şu olacak bu olacaktan ziyade ben şuradayım. Arkadaş, yani hasbelkader biz de futbolu takip ediyoruz. İşimiz gereği, aynı zamanda bizim en önemli hobilerimizden birisi olduğu için, işte en sevdiğimiz spor olduğu için falan anlatabiliriz. Ben bilmiyorum mesela 10+4, sen biliyorsan lütfen anlat Berk. Hangi mantığın, hangi felsefenin, hangi gelişim ideolojisinin parçası olarak 10+4'e karar verilmiştir? Niye 9+2 değil mesela? Anlatabiliyor muyum? Rakamları hani çoğaltabilirsiniz. Neden 10+4'tür? Ya bu neye göre yapılmıştır? Ve bununla federasyon aynı anda hangi çalışmayı yürütecek ki sonrasında hangi gençler çarkın içine girecekler? Onu merak ediyorum mesela. Eğer bildiğim bir şey varsa, bir yerde benim kaçırdığım bir şey varsa, federasyonun bu anlamda bir çalışması, çalıştayı, ne bileyim yüksek lisansı, tezi bir şey varsa lütfen benimle paylaşırsan sevinirim.
1: Yani şöyle söyleyeyim, federasyonun yıllardır çalışmaları var Fatih Demirkol, ama senin dediğin gibi bu konuda mesela geçen yıl A takımda 14 yabancı oyuncu çalışmasını hatırlıyorduk. Sağdaki yabancı limiti vardı. İşte 24-25'te yine 14 yabancı, 23-24'te 14 yabancı. Ama 22-23'te benim bildiğim 8+3'ü konuşuyorduk. Yanlışsam sen düzelt. 21-22'de problemli bir dönemi konuşuyorduk. Sahadaki yabancı limiti 8'di. 22-23'te olduğu gibi. Yani ben bunları çok net hatırlıyorum. Geçen yıl hatta bunun üzerine dosya haber gibi bir program yaptık. Bir dinleyicimiz yine önerdi ve sonrasında Ömercan Özmen'le, Yunus Aydın'la böyle bir orayı dosya haline getirerek bütün detayları konuştuk. Önümde notları da bulunduğu için söyleyebiliyorum ki yani 14-15'e bakıyorsun 5 yabancı, 13-14 sezonu 6 yabancı, 11-12'de yine bir istikrar var gibi görünüyor. Baktığında 2005-2006'dan orada 2014-2015'e kadar, yani bir 10 yıl boyunca aşağı yukarı 5-6 yabancı oyuncuyla sahadaki sınır olarak ilerlenmiş. Sonrasında sınırsıza çeviriyorsunuz sahadaki yabancıyı 15-16'da, sonra yine limitler geliyor, farklı limitler geliyor. Orada 15-16 sezonundan bu yana hep farklı şeyi konuşmuşuz biz, öyle söyleyeyim. Yani 14 yabancı, 8+6, 8+3, 14 yabancı, 14 yabancı derken yine 14 yabancı mesela, ama 10+3 şeklinde bu sefer.
0: Dünya üzerinde bütün hareketlerin bir amacı vardır. Evet. Yani insanın, toplumun, grupların, her şeyin bir amacı vardır. Kuralların bir amacı vardır. Yani trafik kurallarını hatırlayın. İşte der ki kavşağa giren turunu tamamladıktan sonra siz kavşağa girersiniz. Neden? Çünkü yoksa üst üste araçlar biner, kaza olur, trafik sıkışır falan. Bunun gibi bir mantığı var. Çünkü der. Çünkü bundan dolayı falan der. Mesela federasyon 10+4'e karar verdi. Tamam. Neden? Ben öyle karar verdim. Veya 14 futbolcuya karar verdi. Neden? Yani hangi amaçlayı bilmiyorum. Dolayısıyla ben bunun kamuoyuna da, kulüplere de tam olarak anlatılmadığını düşünüyorum. Kulüplerin de neden istemediğini anlatması lazım. Yani şu değildir cevap. Arkadaş, elimizde çok yabancı futbolcu var. Çok yabancı futbolcu var. Biz bunları gönderemiyoruz, satamıyoruz. Yeni yabancı transferi de yapacağız. Evet. O zaman siz bu limiti açın. Biz zor durumdayız. Tamam. Ben varsayalım dedim ki sınırsız yabancı dedim. 28 futbolcunun ya da 25 futbolcu bildiriliyor ya. 25 futbolcunun 25'i de yabancı olur mu olmaz mı? Bence olur. Çünkü bu yabancı futbolcu transferinin garip bir şeyi var. Büyüsü var. Yöneticiler bunu çok seviyorlar. Yabancı olunca taraftara kolay anlatıyorsun. Yani Türk popülerite futbolcu Ahmet'i, Türk futbolcu Berk'i anlatmakta çok zorluk çekiyoruz. Çünkü bizim evin oğlu ya. Yani İşte ondan da olur mu olmaz mı? Ama o futbolcu Berkinyo olunca, Berkovski olunca çok değerli oluyor. Tribünü anlatıyorsun, onun işte şey klipleri yapılıyor, bilmem ne oluyor. Fotoğraflar çekiliyor. Zaten o çocuklar böyle bir dövmeli mövmeli küpeli falan geliyorlar. Tribünlerin ağzının suyu akıyor. Tamam diyorlar, işte bizim yıldız falan. Top oynayabiliyor mu? Allah bilir, onu bilmiyoruz ama işte çuvalla para veriyoruz. Onları getiriyoruz. Sonra bu çöpmüş. Onu gitsin başkası gelsin, gitsin başkası gelsin. Yani bunun da bir kulüplerin de bunu anlatması gerekmez mi? Niye istemiyorsunuz abi?

Çünkü elimizde çok yabancı var. Tamam, ben bunu serbest bırakırsam sen yabancı sayısını azaltacaksın mı? Hayır. Tam tersi, üstüne koyacaksın. Suyunu çıkaracaksın. Şu anda çok basit bir soru. Şampiyonluğa oynayan takımlar başta olmak üzere. Anadolu takımları için ayrı hikayeleri var. Başka bir şey konuşabiliriz ama. Şampiyonluğa oynayan takımların transfer listelerindeki Türk oyuncuların

0: direkt 11'de düşündüğü oyuncular olmayacaktır ama bunlar ihtimal isimler, konuşulan isimler.
1: Veya Fenerbahçe'nin transfer listesine bak. Yani liste derken muhtemelen transfer edeceği oyunculara bak. Kaç tane Türk oyuncudan bahsedebilirsin?
0: Duymadık Anadolu ya şu an. Duyduk mu Fenerbahçe'de hiç Türk oyuncu?
1: Ben hatırlamadım.
0: Hakan Safi döneminde vaat olarak duyduk sadece.
1: Beşiktaş'ın getirmeyi düşündüğü oyuncular 2-3 tanesini saysan bir tane Türk var mı arada? Yok.
0: Abi Beşiktaş'ta da duymadık, evet.
1: Yani siz büyük kulüplere söylüyorum. Siz diyorsunuz ki arkadaş, Beşiktaş için söylemiyoruz tabii de ben genelliyorum. Siz diyorsunuz ki bu kuralı değiştirin çünkü elimizde çok yabancı var. Ben kuralı değiştirdiğim zaman sen o seni zor durumda bırakan yabancılardan kurtulacak mısın? Hayır. Yine sen yabancı dolduruyorsun. Yabancı çöplüğü oldu her yer. Oynatacak yer bulamıyorsun. 11 futbolcuyla oynanan futbol takımında bugün Fenerbahçe'nin 19 tane yabancısı var. 20 oldu. Yani şimdi neyi anlatıyorsunuz bana? Nereden tutsan elinde kalıyor.
0: Peki Fatih Demirkol'da değerlendirmemiz sürüyor. Bağlantımız devam ediyor. Fatih Demirkol son bölümdeyiz. Son bölümde eklemek istediğin bir şey var mı diye sorayım ben. Çünkü saatleri 17 yaptık.
1: Yani biz mümkün olduğu kadar hem transfer bölümünü, takımların hazırlanma sürecini, hem de Dünya Kupası'nı Haber Global televizyonunda, kontra YouTube'da, Haber Global YouTube'da sevgili seyircilerimizle mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde paylaşıyoruz. Fakat futbolun geldiği noktadan çok mutlu değilim. Çünkü Dünya Kupası her turnuva, her turnuvanın bir hikayesi vardır ve hep şek atar futbola ve FIFA'da Dünya Kupalarından sonra UEFA Avrupa Şampiyonalarından ya da işte Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlardan sonra bir rapor hazırlatır, teknik rapor hazırlanır. O raporda futbolun nereye doğru evrildiği üzerine çıkarımlar yapılır uzmanlar tarafından. Ya bu Dünya Kupası'nda muhtemelen top oynamak istemeyen, topu rakibe bırakanların turnuvasıydı. Futbolu katledenlerin, futbolun güzelliklerini öldürenlerin turnuvasıydı şeklinde bir rapor çıkacak herhalde ortaya. Çünkü yani bizim de oynadığımız maçlarda gördük, diğer maçlarda da gördük. Topla oynama oranları %25'lerde, 30'larda olan takımlar kazanıyorlar.
0: Peki buna turnuva oyunu, turnuva takımı ne denir? Turnuva takımı adını verenlere ne diyorsun? Ya da böyle konuşulmasına, böyle yaftalanmasına, bu şekilde ya da açıklanmasına nasıl bakıyorsun?
1: Ne olursa olsun kazanalım diyen insanlar için çok cazip. Yani sadece tabelaya bakıyorsunuz. 1-0 ben kazandım, tamam, dünyanın en mutlu insanıyım. Efendim 0-0 penaltılarda kazandım, dünyanın en mutlu insanıyım gibi bakan insanlar için evet öyle.
0: Bu biraz da ama kupa finaline benziyor ya. Mesela bir Türkiye Kupası finali olduğunda genelde hep bize şeyi düşündürür ya. Aman keşke işte böyle olmasa bu sistem. Kesin uzayacak, bak görürsün maçı deriz ve baktığında belki son 10 Türkiye Kupası finaline bakalım. Uzamıştır abi 5'i, 4'ü, 3'ü. Fark etmez kaçsa artık rakam. Hep bunu düşündürür ya. Biraz da burada da her maç final gibi görülüyor mesela. Zaten Türkiye Kupası çok küçük bir örnek tabii. Çok cılız bir örnek buradan verdiğimiz. Ayrı konu da
1: mantalite aynı, ne olursa olsun kazanayım mantalitesi. Çünkü maalesef dünyada da Türkiye'de de futbol sadece kazanmak kaybetmek üzerinden okunuyor. Şampiyonsan her şeysin, ikinciysen hiçbir şeysin. Yani mantalite bu. Böyle bakıldığı sürece 1-0 olsun benim olsun, yarım sıfır olsun biz kazanalım falan düşüncesi dünya futboluna da yansıyor. Yani burada örneğin göçmenlerin nasıl değerlendirildiği, kullanıldığı, onların yeni hayatlar kurmaları için bir yol açıp aynı zamanda win-win ülke sporuna, ülke futboluna katkılarının sağlandığı bir ortamın, bir yolun inşası konusunda Fransızları tebrik etmek lazım. Takımda Fransız futbolcu yok ama Fransızlar milli takım forması altında harika futbol oynatıyorlar. Paris Saint-Germain'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Demek ki bu bir tesadüf değil. Bu belli bir planlamanın ürünü.
0: Peki.
1: Ve burada da ihtiyaç duyan isteyenin yolunu açmışlar. Bunun üzerinden okumak lazım. Bunu daha çok konuşacağız.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. İyi yolculuklar diliyorum. Ve onunla değerlendirme

0: haberimiz oldu. Onunla konuştuk. Öyle kapatıyoruz programı. Saatler 18.10'u gösterdiğinde yeniden buluşacağız. 18'den 20'ye dek sizlerle birlikte olacağım. Haber masasında görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Sayerberk Instagram hesabından da takipleşebiliriz. X, Twitter, Sayerberk hesabından da aynı şekilde takipleşebiliriz diyeyim. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Yarış başlıyor.

0: itibarı yarışın liderliğini 2 numaralı Traitor aldı ve 2 boy fark yaptı. Romantic Paradise ikincilikte, üçüncülükte Kubat Kasırgası, 1,5 boy o kadar geride 10 numaralı Kalistrata, hemen dışında ilerliyor 8 numaralı For Freedom, onun 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Grantly Wins, iç kulvarda 5 numaralı Big Boy Caprice, daha sonra 9 numaralı Crazy Dildar, içeride 6 numaralı Çapkur, son sırada 3 numaralı Mr. Minju. Sapkanlar düzeye çıkmak üzere, 2 numaralı Traidora yarım boy farklı önde, ikincilikte 4 numaralı Romantic Paradise, 1,5 boy geride Kubat Kasırgası dışında 8 numaralı For Freedom sırasıyla Taylar düzeye çıktı. Traidora ve Romantic Paradise yan yana çıktılar düzeye, dışlarından For Freedom'ın, onun dışından 10 numaralı Kalistrata'nın, ortadan Kubat Kasırgası'nın gayretleri var. For Freedom geldi, yakaladı işteki iki rakibini, liderliği aldı, onunla dışarıdan gelen Kalistrata yakaladı, 200'e girildi, 8 numaralı For Freedom önde, dışarıdan 10 numaralı Kalistrata geliyor. Son 100 metre içeride For Freedom, dışarıda Kalistrata, 10 numaralı Kalistrata kazanıyor. 8 numaralı For Freedom ikinci, 5 numaralı Big Boy Caprice üçüncü, 4 numaralı Romantic Paradise yarıştan 4. olarak ayrıldı. 5.lik için 3 safkan, 1 numaralı Kubat Kasırgası, 6 numaralı Çapkur ve 9 numaralı Crazy Dildar da fotoyu beraber geçtiler. 10 numaralı Kalistrata Müslüm Çelik de kazandı.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
3: Herkese merhabalar. Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Dünya Kupası son 32 turu maçlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün 1.02 platformundan Baran Karadeli bizlerle birlikte. Baran, hoş geldin.
4: Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar herkese.
3: Evet, dün de ağırlıklı olarak favorilerin kazandığı bir gün oldu. Belçika gerçi uzatmalarda kazandı ama bir gün evvel de favoriler kazanmıştı. Genelde böyle zikzak çizen bir turnuva. Bir gün veriyor, bir gün alıyor.
4: Evet.
3: Genelde de böyle bizim gruplara falan da bakıyorum. Hakikaten böyle ben mesela dün neye oynadıysam kazandım. Gerçekten böyle tam her tahminim geldi. Ama bakıyorum gruplarda ağlayanlar, şey yapanlar, üzülenler, gerçekten yani böyle enteresan bir durum. Bir gün yarıyor, bir gün yaramıyor işimize. Evet. Doğru seçenekleri bulmak kolay olmuyor. Dün anladığım kadarıyla özel bahislerden, takım bahislerinden çok yatan oldu. Dün de aynı şeyi söylemiştim. Bazen tabii çok çekici özel bahisler, 1500 tane alternatif var. Ama bazen çok böyle gözümüzün önündeki o klasik fırsatları da göremeyebiliyoruz. Ben İngiltere'nin, evet, bir ve varı, Amerika'nın bir ve yoku, Belçika'nın da beraberliğini oynamıştım mesela. Özel bahislere dün çok yönelmemiştim. Belki o yüzden kazandım. Böyle bir durum. Bugün de hem klasik bahisler hem özel bahisler, hepsini değerlendireceğiz. Seninle beraber ilk karşılaşmada hangisi? İspanya maçı.
4: İspanya.
3: İspanya-Avusturya. Saat 10'da. Yani böyle sanki artık bir noktadan sonra bir hayal kırıklığı olacak gibi maç sonucu anlamında, ama İspanya-Avusturya'da pek sürpriz çıkmayacak gibi gözüküyor. Hem bir dünle ilgili bir değerlendirmen varsa alalım, hem de İspanya-Avusturya, yani klasik bahislerden bir ve neyi mi düşünmeliyiz?
4: Dünle ilgili kısaca bahsetmek gerekirse, aslında kağıt üstündeki takımlar dediğin gibi Efe abi, hepsi kazandı. Ben biraz daha Belçika maçına Senegal tarafındaydım. Belçika'nın turu geçmesine biraz şaşırdım. Orada Senegal turu geçti. Senegal turu geçerden biraz canım yandı maalesef. Başka kuponda tekli olarak 0-2 çifte şans da almıştım. O geldi ama maalesef Senegal turu geçemedi. Orada yanıltmış olduk. Umuyorum bugün telafi ederiz. Bugün İspanya mücadelesinden dilersen başlayalım.
3: Peki. İspanya 1.17'den maçın favorisi. Şu anda da 1.19. Bir Almanya bu orandan sekti. Ama onun dışında bu oranlar genelde yanıltmadı. Biraz zorlansa da takımlar kazandı. Avusturya tarafına baktığımızda, yani çok kolay gol yiyen bir takım. Bu turnuvada son 12 resmi maçında mesela kalesini gole kapatamamış. Bir sürpriz bence çok zor. Yani İspanya bence bu turla beraber vites arttırmaya başlayacak diye düşünüyorum. İspanya genelde öyle yapar. Yani gruplar biraz yavaş geçer ama daha sonra vites arttırır. Ki İspanya'nın o altın jenerasyonunun böyle durumlarda, böyle bir jenerasyon yakaladığı zaman üst üste turnuvaları kazandığını görüyoruz geçmişte. Sanki benzer bir durum bu jenerasyondan da bekleniyor.
4: Evet.
3: Tam anlamıyla onu göstermese de bu turla beraber göstermesini bekliyorum. Yani bir ve neyi düşünelim veyahut da sürpriz bekliyor musun?
4: Tamamen senin de paralel düşünüyorum Efe abi. Ben özel bahislerin açıklanmasını bekliyordum ve bir dikkatimi çeken, yani biz 1-0 platformunda canlı yayındayken henüz yeni açıklanmıştı. Şimdi de biraz yayın öncesi incelediğimde dikkatimi şu bahis çekti. Avusturya'nın 9 tane out kullanması 1.50 gibi bir orandan. Ben bu maçta kolay falan yazmasını beklemiyorum. Ayrıca İspanya'nın ilk yarı atacağı 8 şut 1.73 gibi orandan bence kolay falan yazmaması lazım. İspanya'nın az önce söylediğin gibi bu turdan itibaren ben gaza basmasını bekliyorum. Avusturya çok iyi görüntü çizmedi hem defansif anlamda hem de ofansif anlamda. İspanya'nın bu turdan itibaren ben kendini bulacağını düşünüyorum. İlk yarı şutları ve Avusturya'nın atacağı outlar bu maç için benim gözümde çok değerli.
3: Dün İngiltere ilk yarı 8 şutunu oynamıştım. Ondan evet. Kazandım ama tabii orada Demokratik Kongo'nun erken öne geçmesi sayesinde oldu. Hatta şöyle bakıyorum, İngiltere'nin dün kale vuruşları da yine 8'de kalmış. Dolayısıyla evet. Eğer İspanya burada erken öne geçerse ilk yarı bazında 8 şut ve 9 out biraz sorun olabilir gibi geliyor Baran. Yani erken öne geçerse bu bahis biraz riskli olabilir sanki.
4: Aslında dün İngiltere erken geriye düştü ama uzun süre şut da atamadı. O da enteresan geldi bana.
3: Doğru.
4: Smolasına girdiğimizde örneğin İngiltere'nin sadece bir şutu vardı yanılmıyorsam. Hatta o son bölümdeki baskıya kadar sadece iki şutu vardı İngiltere'nin. O şutların hepsi üst üste ilk yarının yani 37-38'den sonraki o kurulan baskıda geldi. Çok uzun süre İngiltere şut atamadı. Hani çok iyi bir pozisyon yakalayamadı. O da enteresan oldu. Ben İspanya'nın erken öne geçse dahi şutlarının yanıltmayacağını düşünüyorum. Çünkü hatta biz bu yayın yaptığımızda Fehmi'yle 1-0-2 platformda canlı yayındayken bir güvenliğin bahis daha vardı ama onu maalesef kapattılar. İspanya'nın %67 topa sahip olması. Onu maalesef kapattılar. Geçen Almanya maçında da aynısını yaptılar. Açıklandığında özel bahisler kısa süreliğine açmışlardı. Sonra kapattılar. Bir daha hiç açmadılar. Muhtemelen burada
3: ben
4: da aynısı olacak.
3: Ben de XG'yi bekliyordum. Yani İspanya'nın 2 ve üzerinde bir XG'si varsa onu çok evet. Cazip bulacaktım ama ben de baktığım kadarıyla henüz onun açıklanmadığını görüyorum.
4: Biz yayın yaptığımız zaman o da açıktı. Ben şu an özel bahislerde onu da göremiyorum. Onu da kapatmışlar maalesef.
3: Kaçtan açmıştı hatırlıyor musun?
4: Kaçtan açtığını hatırlamıyorum.

0: ama en üstte
1: İki
0: XG'leri gördüğümü hatırlıyorum net şekilde incelerken yayın
1: herhalde iki
0: sırasında.
1: üzeriydi.
0: 2
1: Bakalım
0: üzeridir muhtemelen.
1: açılırsa, bazen açılabiliyor maç saatine göre. Şu an açık değil ama bunlar ilginç olabilirdi. İspanya henüz gol yemedi. Henüz ilk yarılarda isabetli şuta dahi izin vermemiş. Böyle birkaç
0: Evet.
1: enteresan istatistik. Euro 2020 malum bizim grup aynı gruptaydık İspanya ile. Bizim maçımız hariç gruptaki diğer maçlarda da gol yememişti İspanya. Yani
0: Evet.
1: baktığında böyle epey bir zamandır Türkiye maçı hariç gol yemediğini görüyoruz ki Türkiye maçı da İspanya'nın gruptan lider olarak çıkmayı garantilediği bir
0: Bir
1: maçtı.
0: maçtı. Evet.
1: Dolayısıyla orada gol yememesi normal. Dolayısıyla bu maçta 1 ve yokun oranı tabii 1 ve vara göre daha favori oran. 1 ve yok 1.85, 1 ve var 3.04. Ama dün Demokratik Kongo maçında da bu böyleydi. Özellikle bu eleme turlarında çok fazla KG var görüyoruz. Yani Avusturya'da bir noktadan sonra normal bir grup eleme maçı olsa burada 1 ve yok denerdim ama eleme turu olması sebebiyle ben biraz daha 1 ve vara yakınım. Yine klasik bahislerden 3.04'ten İspanya'nın gol yiyerek turu geçeceğini düşünüyorum. Euro 2024'te de gruptan çıkarken grupta hiçbir gol yememişti İspanya. Daha sonra
0: Evet.
1: şampiyonluğa yürürken hep gol yiyerek kazandı maçlarını. Birazcık da bu beni bu bahse yönlendirdi. Yani ben 1 ve
0: Evet.
1: varı yine 3.04'ten biliyorum İspanya gol yemiyor ve normalde kalesini gene kapatması beklenebilir ama ben beklentinin zıttı olacağına inanıyorum bu maçta. O yüzden 1 ve varı 3.04'ten ana bahsim yaptım Baran.
0: Güzel bir mantık yürütmüş Efe abi gerçekten. Avusturya yani daha doğrusu İspanya skor aldıktan sonra beklediğimiz 2-0 3-0 gibi skora getirdikten sonra biraz daha topu Avusturya'ya bıraktığı bölümlerde Avusturya'da tek bir gol bulabilir tabii ki. Olabilir. Neden olmasın?
1: Avusturya'da açık futbol oynayan bir takım.
0: Evet.
1: Aynı zamanda da yine çok popüler. Dün de konuştuk. Belçika-Senegal maçında her iki yarıda da birer gol ve dörder korner bahsi vardı. Maalesef yattı ama bu bahislerde çok popüler. Bugün bayağı bir size de geldi sorular. Gördüm. Bir gol, iki gol, altı korner, bir gol,
0: Evet.
1: beş korner gibi İspanya'nın böyle bir kombinasyonları çok popüler. Bunlarla ilgili bir değerlendirmen var mı?
0: Kombinasyondan ziyade ben biraz daha cazip bir bahisi önermek istiyorum. İspanya'nın ben her iki yarıda gol atacağını düşünüyorum. Bilmiyorum bana katılır mısın? Ve oran
1: %100.
0: 1.85 Efe abi.
1: Çok iyiymiş ya.
0: Yani ben oran risk dengesi açısından açıkçası bunu çok iyi buldum. İspanya'nın ilk yarıdan gol atmasını bekliyorum çünkü. Bu arada
1: Ben de.
0: hatırlatalım ilk yarı demişken ilk 30 dakika golün oranı da 1.90.
1: Of,
0: Eğer
1: ilk
0: onu da
1: 30.
0: evet ilk 30 dakika yanlış bakmadıysam az önce onu gördüm özel bahislerde.
1: Çok çok iyi.
0: İlk 30 dakika gol tekrar şu anda bakayım. İlk 30 dakika gol 1.92 aynen doğru bakmışım. İlk 25 dakika 2.21 mesela molaya kadar gol alayım derseniz. O şekilde
1: Ya
0: önümüzde cazip seçenekler de mevcut.
1: ben İspanya'nın ya çok farklı kazanacağını düşünüyorum. Bu son 32 turunun böyle en farklı sonuçlarından birinin bu maçta çıkabileceğine inanıyorum. Yani böyle bir 4-1,
0: Evet.
1: yani
0: Ben de
1: 5-1
0: aynı
1: falan
0: beklentideyim.
1: gibi İspanya'nın bu gerçek anlamda turnuvaya favori olduğunu bu maçla beraber göstermeye başlamasını bekliyorum. 34 maçtır
0: Kesinlikle.
1: normal sürelerde kaybetmemiş bir İspanya var.
0: Evet.
1: Tabii dediğim gibi yani ben o yüzden İspanya ile ilgili ilk 30 dakika golü, ilk yarı iki golü falan gibi seçimleri çok güzel buluyorum. Oyuncu bahislerinde gözüne çarpan bir şey var mı? Alex Baena, Nico Williams'ın yokluğunda İspanya adına önemli rol oynuyor. Onun şeylerine baktım ama çok cazip bir oran göremedim. Yani tabii olağan şüphelilerde de Yamal olsun, Oyarzabal vesaire de oranlar, limit, baremler çok yüksek geldi. Senin gözüne bir şey çarpan var mı oyuncu bahislerinde?
0: Oyuncu bahislerinde Oyarzabal'la Lamine Yamal'ın ikişer tane isabetli şutu var. Oranları aynı 1.85. Benim bunlar gözüme çarptı Efe abi. Yani Oyarzabal'la Lamine Yamal şutör oyuncular. Özellikle Lamine Yamal. İki tane isabetli şutları 1.85 veriyor ikisinde. Bunlar cazip olabilir diye düşündüm.
1: İki isabeti artı İspanya kazanırı var mı? Dün Harry Kane'in iki isabetli İngiliz ve İngiltere kazanırı. Harry Kane iki gol attı.

0: 2 ve üzeri oranda belki burada bir güzel bir şey bulunabilir.
1: Lamine Yamal'la ilgili bakıyorum şu an. Mutlaka vardır ama bulmaya çalışıyorum.
0: Mutlaka vardır. Ben de
1: evet.
0: Şöyle hemen bakayım.
1: Çok fazla bahis olduğu için bulmaya çalışıyorum.
0: Hemen aynen öyle. Bir de açılıyor, kapanıyor.
1: İspanya kazanır. Lamine Yamal 2 isabetli şut, 1 gol, 1'e 4 oran veriyorum.
0: Oo! 2 isabet, 1 gol İspanya kazanır.
1: Zaten bir gol olduğu zaman bir isabet içeri alıyoruz.
0: İsabet.
1: Bir golün yanında bir tane isabetli şut bekleyeceğiz artıdan. Lamine
0: Bekliyoruz.
1: Yamal'dan. İspanya kazanır, 4 oran veriyorum.
0: Kazanır. Düz mantık, Dünya Kupası, büyük yıldızlar kendini göstermek istiyor. Hepsi attı neredeyse. Mbappé'si, Harry Kane'i, yani
1: Evet.
0: Ronaldo'su. Çok haklısın. Yani iki isabet, bir gol. İspanya kazanır 1'e 4.
1: Evet.
0: Gerçekten çok mantıklı. Gerçekten çok mantıklı gözüküyor. Bence günün bahislerinden biri bu olabilir. Radyo Gol dinleyenlerin notlarını alabilirler. Devam edelim. Portekiz Hırvatistan. Bu karşılaşmada Portekiz'e 1.56'lık bir oran veriliyor. Bu Portekiz
1: Evet.
0: çok güvenilmez mi'nin oranı biraz yüksek bile geldi hatta. Yoksa Hırvatistan'ın tam bir turnuva takımı olması ve şartlar ne olursa olsun zor bir rakip olacağının göstergesi mi? 1.56, 3.43, 1.61, 2.5 üstün oranı. Ganalı büyücü Nana Bonsam şampiyonluğun Portekiz'e gideceğini iddia etmiş. Söylemiş.
1: Evet.
0: Hatta yeşil burnunun da Arjantin'i eleyeceğiniz kehanetinde bulunmuş.
1: Evet.
0: Esasında Portekiz'de şampiyonluk adaylarından bir tanesiydi hepimizin. Ama sanki grup performansı, özellikle ilk maç biraz kafaları karıştırdı. Yani bir maç uzatmaya gidecekse o bu maç olabilir de diye düşünüyorum bir yandan. Ne dersin, maç sonucu bir sürpriz hissediyor musun?
1: Yani ben bu maçla ilgili aklımda 1-1'lik bir skor var Efe abi ve karşılıklı gol varın
0: Süper.
1: kolay kolay yanılacağını düşünmüyorum. Portekiz'e verilen orana da değinmek gerekirse ben 1.50'yi biraz açıkçası az buldum. Karşıda
0: Az.
1: Hırvatistan gibi buralarını kurduğu bir takım varken her ne kadar yaş ortalaması yüksek olsa da grup performansı zayıf gibi gözükse de ben bu oranı hak ettiğini düşünmüyorum Portekiz'in. Ya biraz daha yüksek böyle 1.70, 1.75 gibi bir oran beklentim vardı benim. 1.50 biraz düşük geldi bana açıkçası. Bilmiyorum, bana
0: O
1: katılır
0: zaman
1: mısın?
0: ya ben de bu maçta uzatma deneyeceğim. Ben her gün ya ben beraberliklerden bu turnuvada gerçekten çok ciddi kazanç elde ettim. Yani bir tane maçta sekti. Meksika maçında. Meksika Ekvator'da.
1: Evet,
0: Ama
1: orada
0: ya
1: Meksika'da.
0: beraberlik beklediğim diğer bütün maçlar berabere bitti. Dün Belçika Senegal'de aynı şekilde düşünüyordum. O yüzden ben bu maçta direkt beraberlik deneyecektim. Sen de onu düşünüyorsan 3-43. Gerçekten yani bu büyük turnuvaların penaltılar en klasik durumlarından bir tanesidir.
1: Evet.
0: O maçın bu maç eğer bugün 3 maçtan biri uzatmaya gidecekse yani en muhtemel olanı bu bence.
1: Kesinlikle katılıyorum. En muhtemel olanı bu.
0: Oyuncu bahislerinden Livakovic kurtarışları aklımdaydı ve henüz açık değildi ama şimdi açıklanmış. Programa
1: Evet.
0: girerken bakmıştım. Hemen ona ben aktarayım ve senin yine özel bahislerini sorayım ama Livakovic'e sen de büyük ihtimalle katılırsın kurtarışlarına. Çok iş düşeceği
1: Katılıyorum, evet.
0: aşikar.
1: Evet, katılıyorum. Çok güzel bir alternatif bence oyuncu bahislerinde. Livakovic'in kurtarışı.
0: Ben hemen ona bakarken sana da oyuncu alternatifleriyle ilgili bir şeyin var mı sorayım.
1: Oyuncu alternatiflerimle ilgili ben Budimir'den şut bekliyorum ama o ilk 11 oynayıp oynamayacağı belli olmadığı için onu çok gidemiyorum açıkçası. Bernardo Silva'nın iki tane şutu benim dikkatimi çekti 1.50 orandan. Bernardo Silva'nın iki şutu 1.50 orandan ya da isabetli şutuna da bakmak lazım. Şu an çok şey olduğu için, karışık olduğu için onu şu an bulamadım. Bulmaya
0: Ben hemen
1: çalışacağım.
0: bakıyorum. Ben de bakıyorum.
1: İki şutu
0: Ben de
1: yerine bir
0: bakıyorum.
1: isabetli şutuna da gidebiliriz gayet. İkisine de varım kesinlikle.
0: Evet,
1: Cristiano Ronaldo'yu 4'ten açmışlar bu arada. 4 şut.
0: kaleci kurtarışlarını ben nihayet bulabildim. Livakovic 3 kurtarış 1.58. 4 kurtarış 2.35. Bu arada size bir
2: uzatmalara
0: ufak bir...
2: Uzatmalara giderse geçerli bu arada. Onu da söyleyelim. Aynen. 4 kurtarışı o yüzden gidebiliriz 2.35'ler.
0: Gidebilir. Bunun hemen altını çizeyim. Radyo Gol dinleyenlerine bu önemli çünkü. Eğer maç uzatmaya giderse oyuncu bahisleri devam ediyor. Ama tabii oyuncu evet. bahislerinin devam edebilmesi için o oyuncunun ilk 11 başlaması gerekiyor.
1: Tabii, tabii.
0: Daha sonra oyuna giren oyuncu uzatmalardaki bahisleri değil, normal sürede de sayılmadığı için o anlamda onun bahisleri devam etmiyor tabii ki. Bir oyuncunun sonradan oyuna giren oyuncunun istatistiklere dayalı bahisleri geçersiz sayılıyor. Ama doğal olarak maç uzatmaya giderse kaleciler de sahada kalacağı için genelde kalecilerin kalecilerinle dayalı bahisler bir avantaj oluyor tabii ki. O yüzden ya sahada ilk 11 kalacağına inandığınız bir oyuncunun bireysel istatistiklerini deneyin. Ama en muhtemeli de tabii ki kaleciler oluyor. O yüzden Livakovic'in 4 kurtarışı 2.35, 5 kurtarışı 3.50, 6 kurtarışı 5.15. Yani eğer maç uzatmaya evet. giderse bu 6 barem falan gerçekten çok uç şeyler değil. Düşünün ki 30 dakika daha ekleniyor. O yüzden 6 evet. kurtarış. Livakovic'in kurtarışları bu bağlamda çok mantıklı. Ama tabii maçın uzatmaya gitmesi gitmese de kurtarabilir bunları bu arada. O yüzden evet. Kalecinin kurtarışları güzel bir alternatif gözüküyor. Ben de bugün bundan direkt beraberlik deneyeceğim. İsviçre Cezayir, bu maça da kısa bir değinelim seninle. Evet. Cezayir bir böyle bir şaibeli bir duruma imza attı diyelim. Kendilerinin belki işte 1982'de başına geleni Güney Kore'ye ve İran'a yaşattılar. Yani o da bir tartışma konusu ayrı ama son dakika görüntüler falan. Yani bir anlamda Cezayir Avusturya ile berabere kalarak İspanya'dan kaçıp İsviçre ile karşılaşmayı başardı. Ama bazen evet. böyle hesaplar tutmaz. Yani İspanya ile İsviçre ile eşleşeyim derken yani burada şimdi bunu eşleşmesi sanki bir başarı gibi oldu ama dur bakalım yani İsviçre'de tam bir turnuva takımıdır. Evet. Ben açıkçası turnuvada da beklentilerimin çok üstünde performans sergileyen takımların başında da İsviçre geliyor. Yani Katar maçı biraz yanıltıcı oldu ilk maç ama daha sonraki maçlarda Bosna Hersek maçı, Gana, diğer maç kimle oynamışlardı şimdi tam aklımdan gitti ama iki
2: İsviçre,
0: tane çok iyi performans.
2: Kanada, Bosna Hersek, Katar.
0: Katar, Kanada, Bosna Hersek.
2: İlk maç Katar'da hatta çok eleştirilmişlerdi hatırlarsın Efe abi.
0: Aynen aynen. Sonra da Kanada'yı yendiler. Yani Kanada maçında da Bosna Hersek'te de tamam sonlarda çözdüler ama ya ben bugün İsviçre'nin kazanacağını düşünüyorum. Hatta yani böyle sanılandan daha rahat kazanmasını bekliyorum. Böyle ilk yarıda falan bir 20 dakikada bir 2-0 falan öne geçerse şaşırmayacağım. Birazcık evet. da bundan dolayı düşündüm yani Cezayir. İsviçre ile eşleşmeyi seçti ama belki de çok ters bir takım gelecek. Cezayir'in hocası Petkovic 2014-2021 yılları arasında İsviçre'yi çalıştırmıştı. Benim elimdeki notlar bunlar. Senin düşüncelerini alalım.
2: Valla Efe abi İsviçre az önce söylediğim gibi yani Katar maçında çok eleştirildi. Belki de hani maçın çok sıcak havada oynanması... İlk maç olması turnuvanın belki de konsantrasyon ya da işte fiziksel şartlar onları zorladı diyebiliriz. Fakat daha sonra Kanada ve Bosna Hersek maçlarında beklediğimiz İsviçre'yi gördük. Aslında savunma olarak da dirençli iyi bir takım İsviçre. Fakat oyunun belli bölümlerinde defansif zafiyetler gösteriyorlar. Keza 3 grup maçında da kalelerinde gol gördüler. Ben 3 maçında izledim İsviçre'nin. O yüzden savunma zafiyetleri bende biraz soru işareti yaratıyor bu maç özelinde. Benim bu maçta KC var bekliyorum. Cezayir'in İsviçre'ye gol bulmasını bekliyorum. Ana seçimim KG var olacak bu maçta. 2.5 üstüne de taşınmasını bekliyorum.
0: Evet benim de çok itirazım olmaz KG var'a. Zaten bu eleme turlarında gerçekten KG var çok ciddi bir kurtarıcı oldu. Hiç atmasını beklemediğin takımlar da atabiliyor. Çünkü takımların artık kaybedecek bir şeyleri yok.

0: Emrah Bey'den bir mesaj gelmiş ki benim esasında İsviçre-Cezayir maçı ile ilgili düşüncem de bu vardı. İspanya-Avusturya maçında birinci yarı korner handikapı 1.5'tan İspanya'ya önermiş. Portekiz-Hırvatistan'da da iki takım da her yarı korner kullanır 1.80.
1: Güzel.
0: Portekiz-Hırvatistan'da bu nefismiş ya. İki takım da her yarı korner kullanır.
1: Evet. Güzel bir seçim.
0: Çok güzel bir seçim. Her iki takım da ikişer korner kullanıra bile deneyebilirsiniz.
1: Aynen öyle. Yüksek oran
0: Çünkü
1: arıyorsak
0: az
1: onu
0: gol
1: bile deneyebiliriz.
0: bekliyoruz. Çok korner olabilir. İki takım da kornere katkı verir. Bu çok güzelmiş. Ben İsviçre-Cezayir maçında birazcık da maç takımların iste, oyun oyunların maçlarına baktığımda ben ilk yarıda İsviçre'nin yükleneceğini ve rakibinden Cezayir'den en az iki tane daha fazla korner kullanmasını bekliyorum ilk yarı. Onun da oranı 2.59. Biraz orana gittim. Yani İsviçre daha çok korner kullanır ilk yarı 1.73. İki tane fazla kullanır. 2.59. Ben bunu beğenmiştim. Ya yani İspanya maçında itirazım yok tabii ki. İspanya'da daha fazla korner kullanan en az iki tane ama İsviçre'nin oranı cazip. Bunlar da
1: Yani
0: çok popüler. Buna bir şey der misin?
1: korneri aslında Femi'yle de konuştuk biz canlı yayında. Aslında son 32 turunda dünkü maçlarda da oldu bu. Kornerler biraz üzmeye başladı. O yüzden biraz böyle bir soru işareti koydum kornerlere. Normal şartlarda kesinlikle katılıyorum. Kornerlerin olacağı bir maç olabilir Portekiz-Hırvatistan maçı. Fakat böyle son 32 turunda iki maçlarda böyle genel bir durum olunca kornerler konusunda bahis severleri üzüyor. Orada birazcık bir soru işareti koydum. Daha net bahislere gitmeyi tercih edeceğim. KG var gibi. Ya da az önce
0: Doğru.
1: bahsettiğimiz başka alternatif bahisler gibi. Kornerden ziyade daha net olduğunu düşündüğüm bahislere gideceğim ben bu eşleşmede.
0: Kesinlikle katılıyorum. Son 32'de KG varlar çok ön planda. 2-3 goller çok ön planda. Biraz klasik bahislerde ön planda oluyor. Cezayir'in faulleri çok soruluyor. İsviçre'de Manzabbi'nin
1: Evet,
0: grup
1: ben de onu diyecektim.
0: performanslarından sonra bir şeyleri bekleniyor. Ne dersin?
1: Evet.
0: Manzami ile ilgili ne buldun?
1: Ben de onu söyleyecektim. Manzabi'nin performansını beğendim ben gerçekten. Ki Bosta maçında sonradan oyuna girdi. Kanada maçında da iyi bir performans gösterdi. 11 başlamıştı yanılmıyorsam. Her iki maçta da isabetli şutunu gördük. Ben bu maçta da
0: Gol
1: isabetli
0: attı.
1: şutunu aynen gol de attı. İsabetli şutunu bu maçta da göreceğimize inanıyorum ve 1.80 gibi güzel de bir oran karşılıyor bizi orada. Manzambi'nin bir tane isabetli şutu.
0: Yapma ya, müthişmiş bu.
1: Evet.
0: Müthişmiş bu. Çünkü ben teknik analizlere baktığımda da bu maçı tam bir orta saha savaşı olacağı şeklinde görülüyor ve
1: Evet.
0: Manzambi de burada kaptığı toplarla gerçekten etkili olabilir. Bir isabetli şutu 1.80 bence günün Umut Bozoğlu'nu bulduk.
1: Bana
0: Bir
1: da öyle geliyor.
0: isabet Manzambi. Yanlış
1: Kesinlikle. Yani
0: adı.
1: riski
0: Evet.
1: karşılayan bir oran.
0: Yok, bu çok çok güzelmiş. Manzambi'nin bir isabetli şutu 1.80. Evet, bir reklam aramız geldi. Dinleyicilerimizin de eğer oyuncu bahisleriyle ilgili ya diğer gördükleriyle ilgili soruları, görüşleri varsa bunları yazabilirler. Ben Baran seni azat ediyorum. İşine dönmen gerekiyor
1: Tamamdır.
0: anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ederim. Var mı unuttuğum bir şey sana sormayı ya da eklemek istediğim bir şey?
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen reklama gitmeden önce kısaca eklemek istiyorum. Benim bugün canlı yayında da söyledim YouTube'da. En güvendiğim bahis özel bahisler var Efe abi. Dünya Kupası'yla ilgili günlük bahisler biliyorsun.
0: Güzel.
1: İspanya, Portekiz, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan, Cezayir. Bu üçlünün
0: Tamam.
1: özel bahislerine girdiğimizde en alta geldiğimizde en altın bir üstünde bütün maçlarda ev sahibi takımlar gol atar. 1.60 gibi bir oran var. Ben bugün bu seçime çok güveniyorum. Yani
0: Portekiz atacak, İsviçre atacak, İspanya
1: İspanya
0: atacak.
1: atacak. Evet, hepsinden birer tane gol beklediğim için ben bu seçime güveniyorum 1.60'tan ve alternatif olarak herhangi bir maç 0-0 veya 1-1 biter 1.92'den de bir başka güvenli bir seçim.
0: 0-0 veya 1-1 biter.
1: Evet. Hatta oran yükselmiş 1'e 2 olmuş. Biz de aynıdayken 1.90'dı. Onu da alternatif olarak önereyim ama tabii ki ana bahis ev sahibi
0: Ama git
1: takımların hepsi
0: Portekiz
1: gol atar.
0: maçına direkt skor 1-1 oyna daha iyi yani. 1-1 bitecekse o maç bitecek bence 1-1 ama dediğin gibi İsviçre Cezayir'i de o
1: Evet,
0: ihtimal
1: orada
0: de
1: da
0: var
1: bir
0: tabii ki.
1: ihtimali var. Aynen, o yüzden
0: Var
1: söyledim.
0: var doğru. Baran Karadeli, çok teşekkür ederiz. 1-0-2 platformu. Oradan da takip edebilirler seni. Yayınlarda full vardın.

0: Dünya Kupası'nda da. Yine bekleriz yayına. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere. Bol şanslar herkese.
0: Evet, bir reklam aramız geldi. Biraz da geciktik. Ardından buradayız.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
2: Evet, devam ediyoruz. 212-273-1010 soru görüş mesajınız varsa buradan iletebilirsiniz. Evet Emrah Bey, başından beri mesajlarınızla gerçekten renk katıyorsunuz. Teşekkür ederim. İki takım da her yarı korner kullanıra bayıldım açıkçası. Portekiz-Hırvatistan maçında. Dün yine dinleyicilerimizden Adanalı Bankocu Tilki nickname'li dinleyicimiz Demokratik Kongo maçında iki sarı kart önermişti. Tek sarı kartta kaldı ama ziyanı yok. Gerçekten güzel tahminlerle renk kattı o da programa. Bugünden tahmini varsa da morali bozulmasın, gelsin paylaşsın isterim. Böyle renk katan dinleyicilerimize de her zaman öncelik veriyoruz. Dün mantıklıydı bence. Hele Demokratik Kongo 1-0 öne geçince tamam dedim, yani bu geldi. Vakit geçirecek vesaire falan ama gerçekten bu Dünya Kupası'nda son 32'de enteresan biçimde kart adetleri azaldı. Bunu iki şeye bağlayabiliriz. Daha doğrusu tek bir şeye bağlayabiliriz. Düşündüm de. Şimdi tabii son 32 ile beraber biraz daha iyi hakemler devam ediyor turnuvada. Malum FIFA'da da hakem değerlendirmesinde biraz daha az kart çıkaran, daha oyunu oynatan hakemler etkili olabiliyor, rol alıyor, daha çok görev alıyor. Hakemlerin, daha iyi hakemlerin olması belki son 32'de biraz kartların adedini düşürmüş olabilir. Yani biraz hakemler ellerini cebine çok fazla atmıyorlar açıkçası. Ama yine de bence çok güzel seçimdi oradaki alternatif. O yüzden Bankocu Tilki'nin de bugün seçimleri varsa, dediğim gibi dinliyorsa bizi, gönderebilirler. Evet, biraz da 102 platformunun tahtalarından ve raporlarından sizlere bazı bilgiler aktarayım. Şuradan da hemen bir girişimi yapayım. Bizim 102 YouTube kanalının gerçekten güzel bir web sitesi var. Özellikle üyelerimize hizmet verdiğimiz. Buradan önemli veriler takip ediyoruz. Türkiye'de İspanya maçı şu anda en çok oynananlar listesinde birinci sırada. Çok da normal. İkinci sırada E1.5 üst. Daha sonra İsviçre galibiyeti, Portekiz galibiyeti, İspanya-Avusturya 2.5 üst, Portekiz-Hırvatistan 2.5 üst, İspanya-Avusturya ev ilk yarı 0.5 üst, Portekiz-Hırvatistan KG var şeklinde gidiyor. Asya tahtasında İsviçre-Cezayir KG varı görüyoruz. Bakalım Balkan tahtasında ne var? Balkan tahtasında maç sonu 1 Portekiz galibiyeti var birinci sırada. Balkan tahtası da Dünya Kupası'nda yine sevindiren tahtalarımızdan bir tanesi oldu. Gerçekten çok az yanıttı. Bir yandan da dün bakıyorum, dünkü Balkan tahtasında birinci sırada ne varmış diye. Belçika-Senegal maç sonu 1 varmış. Güzel. Şöyle güzel. Buradan patladı. Üst üste iki maç patlamayabilir. O yüzden Balkan tahtasındaki Portekiz-Hırvatistan'da Portekiz galibiyetini bu açıdan dikkate alabiliriz. 1.56 oran. Dediğim gibi Ganalı büyücü Nana Bonsam'ın Portekiz'in şampiyon olacağına dair bir kehaneti var. Bu da çok büyük bir kehanet değil açıkçası. Portekiz turnuva başında bir numaralı favorilerden bir tanesiydi. Evet, Fransa, Arjantin kadar neredeyse favoriydi İspanya ile beraber. Özellikle kadro kalitesi anlamında. De Hırvatistan'ın da aksine tamam, iyi bir turnuva takımıdır. Yine işte 2'de 2 yaptı, gruptan çıktı falan ama çok net bir kabuk değişikliği gerekiyor Hırvatistan'da da. O eski turnuvaların başarılı Hırvatistan'ı pek yok sanki. O yüzden evet, yani Portekiz'in birinci sırada olmasına bir itirazım yok. Ama ben biraz daha orada maç sonu sıfıra yakınım. Birazdan da bir yine bir bugünkü bir basketbol maçı ile ilgili bir tahmin alacağız Enver Kaynarcı'dan. Onu da birazdan telefonla arayıp sizlere bugünkü Bosna Hersek maçı ile ilgili düşüncesini soracağım. Bugün Dünya Kupası Avrupa elemeleri var, grup aşaması. Belki maçları beklerken erken saatte bir alternatif olabilir diye 2-3 dakika sonra Enver'i yayına alacağım. Hatta şimdi alayım. Amerika tahtasında şimdiden yok, Amerika tahtasında henüz revize olmamış. Maç sonu bir Bosna Hersek maçında gelmiş. Avrupa'da da İspanya galibiyetine çok ciddi bir miktar yatırıldığını görebiliyoruz. Yaklaşık 1 milyarların üzerine çıktı. Yani İspanya olmasa, başka bir takım olsa artık bu kadar üst üste favorilerin kazanmayacağını düşünebilirdim. Ama bence yine o seri devam edecek. Sanki o seri Portekiz maçında ya da İsviçre maçında kırılacak gibi gözüküyor. Orada favorilerden biri yanıltacak gibi gözüküyor. İçimden bir ses bana Portekiz maçında olacakmış gibi geliyor ama dediğim gibi bunlar zor karşılaşmalar. Sonuçta Portekiz'de belki tam kadrosunun hakkını veremedi ama yani Hırvatistan karşısında birçok açıdan ağır bastığını söyleyebilirim. Bilgisayar tahminlerini de aktarayım. Ardından da bir Enver'e uzanalım. Portekiz, Hırvatistan, bizim algoritmamız 1-0-2 platformun algoritması 1-1. Diğer algoritmalarda 2-1-2-0 gibi sonuçlar çıkartmış. İspanya-Avusturya maçında da 2-0, 1-0 ve 2-1 gibi sonuçlar var. Yani her algoritma İspanya galibiyetini işaret ediyor. Bu algoritmalardan iki tanesi gol yemeyerek kazanır demiş. Ama Zlatna, ki gerçekten Zlatna'yı ben bu turnuvada da bizim bu algoritmalara kendi çapımızda bazı isimler taktık. Takipçilerimiz de artık neyin ne olduğunu az buçuk biliyorlar. Bir büyük abi vardı, W ile başlayan site. Ona da Genco büyük abi ismini takmıştı ama Dünya Kupası'nda çok sağlıklı tahminler alamadık. O daha çok Premier Lig başta

0: Major liglerle de daha etkili. O yüzden kendi bir yapay zekayı kullandık. 2-0, 1-0, 2-1 demiş Zlatna. Zlatna da ne zaman var dese, yani bir favorinin gol yiyerek kazanacağını söylese, genelde geldi. Ben de ya yani normalde İspanya-Avusturya maçında tabii İspanya'nın gol yemeden kazanmasını bekleyebiliriz. Aynı Arjantin gibi İspanya'da kalesini gole kapatmaya özen gösteren bir takım. Bunun için bir de çok topa sahip oluyor. Çok topla oynuyor. Dolayısıyla rakibine fazla pozisyon da vermiyor ama yani Avusturya hem oyun planı hem yani çok açık futbol oynayan bir takım Avusturya. Hem de son 16 olması bu maçın, yani eleme turu olması, İspanya'nın bir noktadan sonra hele öne geçerse o yiyeceği bir golü değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü onun da oranı 3.04. Bugün benim açıkçası İspanya maçı ile ilgili ana bahsim olacak. İspanya'nın gol yiyerek kazanmasına oynayacağım. Onun dışında da Portekiz-Hırvatistan maçında beraberlik şeklinde devam edeceğim. Eğer sabah 06'da İsviçre maçına da halim kalırsa onunla da ilgili bazı kornerler vesaire bazı alternatiflerim olacak. Bir de bir basketbol maçlarına için sevgili Enver Kaynarcı'dan bir düşüncelerini alalım. O da hattımızda. Enver merhaba.
1: Abi, merhaba, iyi yayınlar. Selamlar herkese.
0: Teşekkür ederim. Enver de normal zamanda Euroleague başta basketbol maçlarıyla ilgileniyor. Alt ligler vesaire. Biliyorum Dünya Kupası'nı da takip ediyorsun. Onlarla da ilgili eğer tahminin varsa alabiliriz tabii ki ama bugün bir Bosna Hersek Türkiye maçı var. Bir bu maçın böyle niteliğini, ne ifade ettiğini, hedefimizi ve bir fırsat var mıyı sana sormak istedim.
1: Tabii ki abi. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu bizim bu maçımız 2027 Dünya Basketbol Şampiyonası eleme gruplarının maçı. Gruplarda biz 4-4'te Bosna'ya geldik. İstanbul'daki ilk maçta Bosna'yı rahat geçmiştik. İlk çeyrekten itibaren oyun üstünlüğünü el aldık. Diğer türlü Koca Ergün Ataman, Ergün Hoca işin ciddiyetiyle buraya da önem verdi abi. 6-6 yapmak hedef. Bugün ve pazartesi günü Litvanya'yla maçımız var. Dolayısıyla hoca hem NBA oyunculara Alperen Şengün ve Adem Bonay'ı da kadroya dahil etti. Zaten Euroleague'den formda dönen Ercan Osmani, efendim yine Cedi Osman, yine Tarık Biberovski gibi önemli şütörlerimiz ve potansiyel oyuncumuz Ercan Osmani kadroda. Bosna tarafında biraz sıkıntılar var. Vareci koç, onların koçu biraz sıkıntılı. Hem de Zanan Musa'nın olmaması, Euroleague oyuncusu biliyorsunuz abi Dubai'den.
0: Evet.
1: Ondan sonra hem de Kenan Kamenyas'ın aynı şekilde Potalt'ın, özür dilerim, Kantin'in Yusuf Nurkiç'in olmaması NBA oyuncusu. Onlar için kayıp oldu. Bizim bu tarafta yapacağımız, yani bugün için beklentim bir defa 10 sayı civarında galibiyet bekliyorum efendim.
0: Zaten Türkiye'ye oran dahi açılmamış durumda.
1: Evet. Ağır favori olarak gösteriyor. Zaten grubun da ağır favorisi bizi. Sırbistan'dan Sırbistan da bizim grubumuzda. Sırbistan'da yenmiştik grupta abi ve oyun anlamında da ezmiştik yani açıkçası. Bugün için de aynı şekilde ben bekliyorum abi. Belki ilk yarıda biraz zorlanabileceğimizi düşünüyorum ama pot altında zorlanabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü dış oyuncularımız hem Cedi hem de Tarık Biberovic formda, yani zaten kendiliklerinde oynadıkları final maçına kadar oynadılar. Yani yaklaşık 85 maç yaptılar abi iki oyuncu da formdalar. Dolayısıyla o formlarını henüz kaybetmediklerini ve dinlenmiş olduklarını düşündüğümüzde dışarıdan bir üçlük anlamında da önemli bir katkı alacağımızı düşünüyorum ben. Takımımızın yani 85-90 sayı arasında atabileceğini düşünüyorum sevgili Efe abi.
0: Ben onları hemen aktarayım. 91.5'tan açılmış bizim baremler. 1.53 ve handikap 16.5'tan açılmış maç sonu. İlk yarı içinde 9.5'tan açılmış. Yani tamam fark atacağız ama acaba burada biraz ters mantık mı kursak? Bu handikaplarda çok mu yüksek? Yani 4'te 4 yapmışız. Biraz çok... böyle bir hani ama bilemedim.

0: şöyle Efe abi, ben dün bu yazımı ele alırken kendi platformumuzda 8.5'tan açılmıştı handikap ve 1.58 çok güzel bir oranı vardı.
1: Bir tık ben, yükselmiş, bir barem öyle, yükselmiş, 9.5'a evet, çıkmış.
0: Evet, 9.5 hatta 10.5 civarlarında. Eğer ki biz zaten 91 sayı atmışsak abi, yaptığımız savunma da...
1: Ama bu ilk yarı biliyorsun. Yani 9.5, 9.5, 10.5 ilk yarıya bu kadar yükselmiş. Sen ilk başta baktığında 8.5 maç sonu muydu? Vay be, ne değiştirmiş bu kadar, tam iki katına çıkmış.
0: Diğer tarafta Boston tarafında etkili olmuş. Yani bizim aşağı yukarı bizim takımımızdan 15 sayılık galibiyet bekliyor İTA yönetimi. O zaman şöyle bir yöntem izledim sevgili Efe abi ben. Açıkçası şu anda biliyorsun ben dışarıdayım abi.
1: Tamam.
0: Bakmadım. Boston takımının sayı altına gitmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki bizim aynı zamanda da savunma kısmında da oldukça Ergin Hoca'nın istediği oldukça başarılı olmamız ki bunu da ciddi bir hazırlık maçı olarak görüyor Ergin Hoca. Biz sonuç anlamında garantiledik yani yüzde...
1: Bak o daha mantıklı. 74-75 sayı atamaz Bosna 1.58. Evet. 74 atamaz 1.72, 73 atamaz 1.89.
0: Yani 75 sayı atamaması mantıklı. Mesela dün de 80 sayı atamaması 1.63 falan civarındaydı sevgili abi. Dün evet ben yazımı yazarken.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla buradan bunu çıkarmak daha mantıklı bana göre. Çünkü dediğim gibi Ergin Hoca'nın ciddi anlamda bu maçları hazırlık maçı, yani iyi bir hazırlık maçı olarak görmesi Dünya Kupası elemeleri için. Zaten eleme gruplarına oynuyordu resmi maç ama ciddi anlamda sarılması buna diyeyim, önem vermesi takımımız adına savunma anlamında da bir tık üste çıkaracağını düşünüyorum.
1: Süper. Dünya Kupası'nda var mı tahminin?
0: Dünya Kupası'nda
1: bugün İspanya'dan baktın mı ya da?
0: Tercih düşünüyorum ben sevgili Efe abi. Eminim sen de bunu düşünmüşsündür. Ben İspanya'nın ilk yarıdan iki gol atabileceğini düşünüyorum. Çünkü Avusturya takımı evet becerikli. İyi oyunculardan kurulu bir takım ama İspanya kalitesinden bir tık aşağıda. Hatta iki gömlek aşağıda oyuncuları. Dolayısıyla orta saha üstünlüğünü İspanya'nın rahatlıkla eline alabileceğini düşünüyorum. Yani İspanya'nın rahat turu geçebileceğini düşünüyorum sevgili abi.
1: Ben
0: yerdeki gol atmaları benim için mantıklı.
1: Demin Baran nefis bir alternatif verdi. İlk 30 dakika İspanya gol atar 1.90.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılırım sevgili Baran abi. Selam olsun kendisine de. Kesinlikle katılırım abi.
1: İspanya'nın ilk 20 dakika bir gol atmasına da, ki biliyorsun bir 22. dakikada su molası veriliyor. O yüzden 3 dakika kaçırıyorsun ilk 30 dakikada. İlk 20 dakika gol atmasına 2.66 veriyor. Hatta ilk 20 dakika sadece İspanya'nın değil herhangi bir takımın gol atmasına bu oran veriliyor. Ha bu arada 0-25 dakika aralığında gol oluru da açmışlar. Rica ederim. 0-25 dakika aralığında gol olur 2.21. 0.30 1.92, böyle beşer dakikadan açmışlar. Ben denenecekse ilk 20 denenir bence.
0: Kesin doğru riski girdim abi. Çünkü İspanya'nın bir defa topu alarak başlayacağını düşünüyorum. Aynı 5-0'lık maçta olduğu gibi.
1: Aynen.
0: Maçı götüreceğini düşünüyorum. Yani ilk yarıdan baltayı vuracağını düşünüyorum. Dolayısıyla Avusturya'nın da yani ilk 10 dakika belki hani o denemeler yapacaktır falan filan ama ondan sonra topu kesinlikle İspanya'ya verebileceğini düşünüyorum.
1: Yani,
0: dolayısıyla çok mantıklı bir tercih.
1: Çok mantıklı. Ve evet. Avusturya da öyle bir takım değil. Yani evet, anti futbol oynayan bir takım değil. Dolayısıyla İspanya'nın ekmeğine yağ sürebilir. Hatta ilk 20 dakikada Avusturya'da bir şok bir gol atarsa inan şaşırmam.
0: İşte o zaman da abi oyunun da aklımdan geçen şeydi bu. Geriden gelen kazanır şeklinde İspanya'nın geriden gelip kazanması sürprizi. Yani ne kadar sürprizdir bilmiyorum, oran anlamında bakmadım açıkçası.
1: Çok sürpriz.
0: Çok mantıklı.
1: Kesinlikle.
0: Çok mantıklı olur yani. Çok mantıklı olur abi. Diğer tarafta abi ben müsaaden olursa bir canlı maç önerim olsun.
1: Oo, kazandıran saatlerin formatına uygun. Kazakistan Premier Ligi. 3-0 bitmiş devre arası.
0: Evet. oyunu offset pes oynadı. Ama Kazaklı şey Kayrat Uraz Baktin hakikaten iyi koç, iyi hoca. Hemen orta saha üstünlüğünü 25. dakikada itibaren eline aldı abi. Gual zaten Marquay golcüleri. Yine Jorginho aynı şekilde 2 golcüsüyle 3 gol buldular. Ama 1. golden önce Oxet Pes'in kaçırdığı gol. Ki yani Umurtay'a ve saygıyla anıyorum ben gruplarımıza canlı bir gol önermiştim Oxet Pes'in atabileceğini.
1: Misafir ekibin peki.
0: Evet misafir ekibin.
1: Şimdi devre arası durum 3-0. Ne bekliyoruz ikinci yarıdan? Ben de hemen açtım. İddia uygulamamı oynayacağım.
0: Oxet Pes'in ben gol bulabileceğini düşünüyorum.
1: Abi. Şeref 3-0'dan sonra.
0: Evet bir gol bulabileceğini düşünüyorum deplasman ekibinin. Oranı da
1: 1.86.
0: Kesinlikle ben denemeye değer olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: 4.5 üst 2.22.
0: Orası da olabilir abi çünkü durmayacaktır. Orta sahayı 5'te de Ali Yete, Oxet Pes teknik direktörü 5'te orta sahayla çıktı. Mutlaka forveti çiftleyecektir ikinci yarıda abi. Abdurrahmanov olması lazım. Diğer genç forvetin oyunu alacaktır. Dolayısıyla orta sahadan bir eksilecektir. 4.5 üstü de mantıklı abi 2.22'den.
1: Ben de onu aldım.
0: Bol şanslar abi.
1: 60'da misafir ekip.
0: Evet.
1: Kayrat'ta boş bırakmaz. Maç 5 gole ulaşır. 2.22. Radyo gol dinleyenleri için de böyle güzel bir canlı bahis oldu. Hafta sonları çok alışık tabii bizim kazandıran saatleri dinleyenler canlı seçimlere ama uzun zamandır bu saat dilimine maç gelmiyordu hafta içi. İyi oldu bu da. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ömer, sağ olasın. Sağ ol katıldığın için. Teşekkür ederim. Evet, Bosna Hersek Türkiye maçında Bosna Hersek'in 73 sayıya ulaşmaması, 75'ler falan denenebilir. Ve işte az önce bahsettiği Kayrat Almaty, hepimizin bildiği Kazak Ligi açıkmış diyeyim. Pek bir fikrim yok. Galiba süremiz bitti. Evet. Evet, süremizin sonuna geldik. Herkese bol şans diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklam bitti.
8: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol

basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu

0: Yıkıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Reklam.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Kim ne dedi?
3: Dice Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsın abi?
4: İyiyim, sen nasılsın?
3: İyiyim vallahi abi. Fenerbahçe'de gündem yoğun. Ondan önce, başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve başlayalım. Fenerbahçe bir para cezası geldi abi. 7 milyon euro. Bu para cezası sadece Ali Koç dönemini kapsıyor herhalde şu an için. 2025 yılını. Saadettin Saran dönemini kapsamıyor değil mi?
4: 1 Ocak 2025... 31 Aralık 2005 tarihleri arasında kapsıyor. Yani Ali Koç dönemini kapsayan ve limit aşımını limit aşımı nedeniyle yapılan harcamaların limiti aşması nedeniyle verilen bir ceza. Tabii sadece Sayın Ali Koç dönemini kapsıyor. Sayın Saadettin Saran dönemini kapsamıyor. Yine bu cezalarla ilgili işte 11, 12. ve 13. maddelerle ilgili verilen cezalar, işte 11, 12. 13. maddeler geçmedi. Bu nedenle Fenerbahçe ceza işte bu harcamalar limiti aştı. Bu nedenle ceza aldı yorumları da aslında kulüp tarafından bilgilendirmede, kulüp tarafından yapılan, kulüp tarafıyla görüştüğümüzde bu cezanın 11, 12, 13. maddelerle ilgili olmadığını, bu maddeler geçse dahi Fenerbahçe'nin burada harcama limitini aştığı için ceza alacağını dile getirdiler. Yani burada Fenerbahçe'nin bu cezalar ile ilgili zaten daha önce söyledik, 7 milyon euro gibi bir ceza aldı. Ama burada mali disiplini, yani bu bir uyarı niteliğinde bir ceza değerlendirebiliriz. Çünkü burada mali disiplini sağlaması lazım. UEFA'nın tabii bundan sonraki süreçte gözü Fenerbahçe'nin üzerinde olacaktır. Bu mali disiplini sağlama konusunda mevcut yönetimin neler yapacağını denetleyecektir. Fenerbahçe işte %70 harcaması gerekirken, gelirlerin %70'ini harcaması gerekirken gelirlerin %84'ünü harcadı ve dolayısıyla bu limite uymadığı için de böyle bir para cezası ile karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Bu, dediğim gibi, Sayın Saadettin Saran'ın devre arasında yaptığı transferleri kapsamıyor.
3: Peki Aziz Yıldırım'ın bu yaz döneminde yapacağı harcama limiti aşarsa ve Saadettin Saran da geçtiğimiz kış döneminde limiti aştı herhalde değil mi? Yani ya buradan Aziz Yıldırım'ın yapacağı harcama aslında Saadettin Saran'ın kış transfer döneminde yaptığı harcamayı kurtarabilir mi?
4: Şöyle söyleyeyim, limiti Fenerbahçe'nin zaten kısıtlı bir limiti var. Bunu birçok yayında dile getirdik. Ama yani yönetim de buna göre hareket edecektir. Mutlaka limiti nasıl açabilirsin? Yani limiti artırma imkanın var. Yeni sponsorluk anlaşmaları imzalayarak limiti artırabilirsin. Futbolcu satışı, bonservisle futbolcu satışı yaparak limiti artırabilirsin. Yeni gelir kaynakları yaratarak limiti artırabilirsin. Artı Şampiyonlar Ligi'nde kalırsan Fenerbahçe'nin limiti otomatikman zaten artıyor. Şimdi Fenerbahçe yönetimi de bununla ilgili limiti artırma yönünde ki bazı çalışmalar var.

0: Önümüzdeki günlerde birkaç sponsorluk anlaşmasıyla bu limiti belli bir noktaya getirecek Fenerbahçe. Sayın Saadettin Saran dönemi ve devre arasında bir transfer operasyonu yapılmıştı. 4 oyuncu kadroya katılmıştı. Önemli bir bonservis geleli bonservis de ödenmişti. Ama Şerif'in mesela bonservisi bu döneme sarktı. Kiralık satın alma opsiyonu kiralık olarak kadroya dahil edilmişti. Yani 4 milyon euro kiralık bedeli ya da bir 22 milyon euro gibi bir bonservis bedeli vardı yanılmıyorsam. Şimdi bu bonservis bedeli satın alma opsiyonu bu devreye geldi. Dolayısıyla bu sezonun limitine eklenecek bu Şerif'inki. Hı hı. Artı Genduzi'nin bonservis bedeli ödenmişti. Şimdi orada taksitler halinde eğer taksiti bu döneme geliyorsa o taksit de bu limit eklenecek. Ama Fenerbahçe yönetimi, mevcut yönetim bununla ilgili çalışmalar yapıyor ve UEFA'nın belirlediği limitler etrafında gelir gider dengesini dikkate alarak çalışmalarını sürdürecek. Transfer çalışmaları da bu doğrultuda yapılacak.
1: Yani gelecek dönemde Saadettin Saran döneminden de, kış transfer döneminden de bir ceza gelme ihtimali var mı?
0: Yok, yok. Bu zaten bir sonraki denetlemede şey yapılacak. Yani bu sezon içinde. Dolayısıyla herhangi bir ceza gelme ihtimali söz konusu değil şu aşamada. Ama limiti aşarsa bu sefer yine aynı ceza. Yani belki bu sefer katlamalı gidiyor ceza. Yani daha fazla para cezası.
1: Az Yıldırım yönetimi aşarsa limiti değil mi?
0: Tabii limiti aşarsa bu sıkıntı yaşanır. Ama diğer taraftan mutlaka Sayın Az Yıldırım yönetimi de bu konuda oldukça dikkatli davrandığını söyleyebilirim. Yani burada limitle ilgili dediğim gibi az önce limiti artırmak için belli kriterler var. O kriterleri sağlayarak limiti artıracaklardır.
1: Peki abi, çok fazla konuşuluyor. Aziz Yıldırım yönetiminde para yok. Daha doğrusu var mı yok mu? O konuşuluyor. Aziz para mi? Var mı? Veya yönetim para vermek mi istemiyor? Öyle bir
0: Hayır,
1: durum mu?
0: Hayır, şöyle söyleyeyim. Öyle bir durum yok. Aziz Yıldırım yönetiminde para var. Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldikten sonra mazbatayı aldığı ne kadar oldu? 5-6 Haziran'da değil mi bizim? 6
1: Haziran'da seçim oldu.
0: 6 işte. Haziran'da seçim oldu.
1: Evet.
0: Şimdi yani neredeyse bir aylık bir süreç. Bu bir aylık süreç içerisinde Fenerbahçe yönetimi zaten 50 milyon euroluk bir ödeme yaptı. Yani geçmiş ödemeler, işte futbolcu taksitleri, bonservis taksitleri, futbolcu maaşları 50 milyon euro yakın bir ödeme yapıldı. Şimdi 15 Temmuz tarihine kadar 35 milyon euro bir ödeme daha yapılması gerekiyor ki Fenerbahçe zaten 15 Temmuz tarihine kadar UEFA'ya, 15 Temmuz'da UEFA'ya zaten Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için kadrosunu verecek. O maçın kadrosunu 15 Temmuz itibariyle verecek. Diğer taraftan da Fenerbahçe'nin 15 Temmuz tarihine kadar da UEFA'ya bir denk bütçe sunmak zorunda. Denk bütçeyi sunması için de Fenerbahçe'nin 35 milyon euro'lu bir kaynak gerekiyor. Fenerbahçe bu kaynağı da sağlayacak. Ama şunu belirtmekte fayda var. Fenerbahçe yönetimi de para var. Ama kafasına göre bu parayı sokamıyorsun. UEFA buna izin vermiyor. Yani şunu insanlar anlamasın. Fenerbahçe'nin limiti kısıtlı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maaşını kaç açıkladı? 118.3 milyon euro açıkladı. Fenerbahçe'nin şu anda 41 tane futbolcusu var ve bu futbolculara ödediği rakam 150 milyon euro civarında. Zaten sen eksidesin. Bu bir. İki, UEFA'nın Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde ifade etti. Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde UEFA'ya sorduklarına 60 milyon euro gibi bir limitlerin olduğunu dile getirdi. Ama bu süreçte bu limitin daha da az olduğu, 40 milyon euro seviyelerinde bir limitin olduğu ifade ediyor. Yani bonservis bedeli, hani o az önce dedik ya, şeyi aşmaman gerekiyor. Şimdi burada da bu limitten 22 milyon euro gibi bir şeyin, Şerif'in gelen bonservis taksidi düşecek. Yani bonservis bedeli bu döneme sarktığı için o düşecek. Daha da azalıyor limitin. Şimdi Fenerbahçe yönetimi böyle sponsorluk anlaşması yapmadan veya futbolcu bonservis atışı yapmadan bu limiti kafana göre, işte bir bağış yapayım ben kulübe, işte şu kadar para sokayım, bu limit bu şekilde artmıyor.
1: Peki bu transferler nasıl olacak abi? Yani konuşulan isimler büyük isimler, oralara da geleceğiz tabii, ama ya bu transferler nasıl yapılacak o zaman?
0: Abi limiti artıracaksın. Limiti de nasıl? Az önce söyledik. Şimdi birkaç tane sponsorluk anlaşma, ciddi sponsorluk anlaşmaları yapılacak Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde. Bununla ilgili limitin artması bekleniyor. Diğer taraftan bonservisiyle futbolcu satışı. Fenerbahçe'de 40 tane futbolcu var. Şu anda 41 herhalde.
1: 39 mu öyle bir şey olmuş.
0: İki tane işte Vedat Muriç, Amaravi'yi evet. Katarsan 41 oluyor. Şimdi bu oyunculardan işte kimler ayrılacak, işte söyleyelim. İşte Diego Carlos.
1: Oraya geliriz abi.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Bu satış mesela 10-11 tane oyuncunu satmayı planlıyorsun ve bu oyuncuların satışından da ciddi bir bonservis gelir beklentisi var Fenerbahçe'nin. Yani bu oyuncuları eğer istediği noktada istediği satış bedeliyle satarsa, diyelim ki 70 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde etti. Bu zaman senin limitine bu artı olarak eklenecek. Yani belli bir miktarı bunun limitin artışına etkileyecek. Sponsorluk geliri, bir sponsorluk elde ediyorsun, bunun 1/3 diyebiliyorum. Belli bir bölümü limiti ekleniyor. O limite eklenecek. Şampiyonlar Ligi'nde kaldığın zaman limitin otomatikman zaten artacak. O yüzden Şampiyonlar Ligi geliri çok önemli. İşte Fenerbahçe'nin loca satışları ve kombine satışlarından elde edeceği gelirler, ek gelirler, bunlar da limiti artıran diğer etkenler. Yani gelir kaynağını artırdığın zaman limitin de artacak. Çünkü sana ne diyor UEFA? 100 lira gelirin varsa 70'ini harcayabilirsin. 70'ini tamamını da harcamadın. Yani 70'in civarında olması lazım ki sıkıntı yaşamazsın. Şimdi, ama sen bunu 80'ini harcarsan o zaman ceza alıyorsun işte.
1: Peki abi, şimdi bu sene kadro planlamasını Fenerbahçe'de Oğuz Çetin yapacak değil mi? Yani kadroda bir eksik olursa bundan sorumlu kişi geçen sene Devin Özek'ti mesela. Bu sene de Oğuz Çetin olacak.
0: Şöyle söyleyeyim, teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte uyumlu bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Ama teknik direktör belirlemeden önce zaten Fenerbahçe yönetimi Oğuz Çetin'le 2 aylık bir süreç içerisinde kadro planlaması yapılıyordu. Ve bu kadro planlaması da hangi mevkiler eksik, hangi mevkiler transfer yapılacağı zaten belirlenmişti. Stoper mevkii, forvet, sağ kanat, ön, duruma göre sol bek transferi de planlanıyordu. Yani bu mevkilere Fenerbahçe transfer yapmayı planlıyordu. Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de bunu dile getirmişti zaten. Hangi mevkilere transfer yapacağını. İsmail Kartal açıklandıktan sonra da İsmail Kartal da kendi ekibiyle beraber izlediği bazı oyuncuların ve bazı başka farklı mevkiler içinde isimler önerdi. Ama Topuk Yaylası kampında oyuncuların genel performansını da görmek istedi. O yüzden tüm oyuncuları, kiralıktan dönen tüm oyuncuları da Topuk Yaylası kampına dahil etti. Orada çünkü oyuncuların son durumunu görecek ve ona göre karar verecekti. Mesela sol bek transferi planlanıyordu aslında. Ama Archie Brown'u isteyen kulüpler de vardı. İşte Newcastle United'ın Premier League'den ciddi olarak isteyen kulüpler vardı. Archie Brown'da mesela yapılan nakdak testlerinde en dayanıklı, fizik gücü en yüksek oyunculardan

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda günün gündemini birlikte değerlendireceğiz ve İbrahim Yavuz'la değerlendirerek başlayacağız. İbrahim Yavuz, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Selamlar.
0: Keyifler yerindedir umarım.
1: Çok şükür.
0: Beşiktaş tarafına, Beşiktaş tarafında sanki biraz daha böyle hareketli bir transfer sezonu yaşamadık ama sanki biraz daha hareketleniyor gibi duruyor. Yani şu ana dek esasında biraz sakin bir Beşiktaş tarafı görüyorduk. Eleştirilerin odağında bir Beşiktaş tarafı görüyorduk ama Nübel isminin, onun yanında Outtara'nın İstanbul'a geldiği noktada sol bek, Monaco'dan sol bek, 21 yaşındaki ismin, bu tarz isimlerin daha böyle sık anılır olduğu bu anlarda Beşiktaş tarafıyla başlayalım derim ben. Ne dersin Beşiktaş'ta hem anılan öyle, hem de gelen isimleri?
1: Aslında yani eleştirildiği dediğin konu, şimdi biz toplum olarak hep şeyden bahsediyoruz. Yani vaatlerden memnun oluyoruz daha çok. Yani gelecek oyuncular, yapılan transferler sanki o işin en önemli parçası gibi anlatılıyor. Evet, önemli bir parçasıdır ama en önemli parçası değildir. Ya da bizim ilgilenmemiz gereken kadar önemli bir durum değildir yani. Çünkü belirleyici olan planlamadır. Şimdi Beşiktaş'ın bundan önceki senelerine gittiği zaman, hatta hiç uzağa gitmeyelim. Ya bir önceki senede değil mi? Yani hemen Abraham geldi, Beşiktaş transferde çok iyi başladı. Hatta işte başkanı hatırlayalım, rakiplerimiz ne yaparsa biz de o kalitede güçlü oyuncular alacağız dedi. O dönemde bu işin, yani Beşiktaş tarafı için çok fazla geçerli bir dil olmadığını söylemiştim. Çünkü Beşiktaş'ın rakiplerine göre, özellikle Galatasaray'a göre ciddi içinde handikapları barındırıyor. İşte nedir o? Oyuncu tekrarı, kadro tekrarı. Şimdi Galatasaray Beşiktaş'a göre bu anlamda ciddi avantajı var ama siz bu tarafı görmek istemeyip sadece işte yapılacak flash transferlerle bu işi çok kısa sürede hallederiz düşüncesinde olsa büyük hayal kırıklığı yaşarsınız ki yaşadığınız

0: vardı. O bahsettikleri kadar da oyuncular Beşiktaş organizasyonuna gelince o durumda olmadılar. Bir de şeyi unutmamak lazım belki. Yani getirdiğiniz oyuncular bir organizasyonun parçası oluyor. Yani sen şimdi tabii o kadar fazla karar değiştiriyorsun ki, o kadar sisteminde değişim ediyorsun ki, ister istemez onların da buraya geldikten sonra yaşadığı problemi anlayamıyorsun. Çünkü onlar da kariyerinde ilk defa bu kadar düzensiz.
1: İbrahim Yavuz, sesin gitti. Telefon çekmiyor an itibariyle. Belki de çekmeyen yerdesin. İbrahim Yavuz da haber masasında bağlantımız sürüyor. Söz sende tekrardan.
0: Duyabiliyor musun?
1: Duyuyorum. Söz sende tekrardan.
0: Çok özür dilerim. Yani demek istediğim şu. Aslında Beşiktaş sezon başından beri belki de son dönemlerdeki en sağlıklı planlamasıyla başladı. Yani önce Önder Özen'in varlığı bence çok önemli, değerliydi. Yani bu işin profesyoneline, uzmanına teslim oldular. Ki her kulübün aslında başvurması gereken öncelik bu yani. Çünkü o profesyonelin belirleyeceği teknik direktörle, teknik planlamayla bu işi halledebilirsiniz. Şimdi biz için bu tarafıyla çok ilgilenmeyip sadece transfer tarafına talip oluyoruz. Sonra ayağı kırıklığı yaşıyoruz. Yani o yüzden Beşiktaş'ın önce sportif direktör, daha sonra onun belirlediği teknik direktör ve onların şu an ikisinin beraber planladığı transferlerle çok sağlıklı gidiyorlar, ama yine belirleyici olan ne olacaklar? O insanlara göstereceğiniz sabır belirleyici olacak. Çünkü bu iş öyle bahsettiğiniz transferlerle çok kısa sürede olmaz. Yani o oyuncuların, o teknik direktörün, o sportif direktörün zamana ihtiyacı var. O verecekleri zaman belirleyici olacak Beşiktaş'ta.
1: Şimdi konuya buradan girmişken Beşiktaş'ta anılan isimleri de konuşmak gerekiyor bugüne dek. İşte Vlahovic'in, Trossard'ın çok ön plana çıktığı ve sık sık konuşulduğu ve ciddi anlamda ilgilenildiğini biliyoruz bu isimlerle. Bir gündem var Beşiktaş'ta. Nübel de aynı şekilde az önce söylediğim gibi bu isimler arasındaydı. Diğer tarafta Atuara dün geldi, imzalanacak derken Beşiktaş bu isimlerle girdi transfer sezonundaki bu esasında beklentinin yüksek olduğu sürece. İbrahim Yavuz, sen Beşiktaş'ın yol haritasını bu anlamda nasıl değerlendiriyorsun? Neler söylüyorsun? Şöyle, onu merak ediyorum.
0: Tabii ki yani güçlü organizasyonların önemli bir parçasıyla o işi hızlandırırsın. Ona bir itirazım yok, ama tek başına o yeterli olmuyor ya. Yani bugüne kadar hep onu denediler. İşte geçtiğimiz sezon Abraham'ın geldiği dönemi hatırlayalım değil mi? Neler dendi? Sonra devre arası ya bunun falan burada ne işi var'a kadar geldi konu. Yani bahsedilen güçlü isimler değerlidir, önemlidir, ama işte yine senin planlaman belirleyici oluyor, sabrın belirleyici oluyor, tekrarın belirleyici oluyor. Ben bunun dışında dünyada bu şekilde yapan bir organizasyon görmedim yani. Hani bu bahsettiğimin dışında hepsini bir araya getiriyoruz, hadi alıp götürüyoruz. Yok, mesela şey çok iyi örnektir. Bence Paris Saint Germain, yani bizim ders çıkarmamız adına sürekli bize mesaj veriyor Paris Saint Germain'in o planlaması değil mi? Yani en çok, en yüksek kalitede oyuncuları bir araya getirdiler. Belki oldu mu yani? Yapamadılar değil mi? Sonra dediler ki ya bu aslında tek başına böyle olmuyormuş. Biz atletizmle yaş ortalamasını düşürelim, planlamayı böyle yapalım. Ve bir anda o takım o kadar para harcamasına rağmen halledemediği organizasyonu çok kısa sürede bu bahsettiğim oyuncularla halletti. Planlamayla halletti. Yani bence Beşiktaş'ın tamamen organizasyonu, planlamasını tamamen istikrar üzerine yapması gerekiyor. O belirleyici olacak. Yani oyuncular bahsettiğimiz gibi sonuçta teknik direktör de, sportif direktör de oturup bir planlamayla bunları getiriyorlar yani.
1: Peki Önder Özen'in bir planlama olacak diyorsun. Önder Özen'in ve Vincenzo Italiano'nun, Montella diyesimiz geliyor ya hep Vincenzo deyince. Vincenzo Italiano'nun burada bu planlamasını, bir planlama dedin. Nasıl görüyorsun? Genel itibariyle başarılı gördüğün tarafta mısın? Yoksa burada daha henüz bir şey göremedik diyen tarafta mısın? Anlayabilmiş.
0: Düşüncede evet, gayet sağlıklı buluyorum. Bugüne kadar ki düşüncede, ama işte ısrarla benim sabırdan kastım o. Yani şu ana kadar Beşiktaş'ta bence işler gayet sağlıklı yolunda gidiyor. Ama işte o bahsettiğim hadise belirleyici olacak, devamıyla alakalı. Bahsettiğim oyunculara vereceğiniz, göstereceğiniz sabır belirleyici olacak. Yani bunu yaparsanız evet, Beşiktaş belki bu sene istediği şeyin karşılığını alamayabilir, ama bundan sonraki süreçle alakalı yani yüksek ihtimal alır. O yüzden ısrarla sabırdan bahsediyorum. Yoksa tek başına oyuncu üzerinden yorum yapmak da çok sağlıklı gelmiyor bana belki. Yani yaparsınız, o işin en kolay tarafı. En iyileri bir araya getiren organizasyon şampiyon olur der, çıkarsınız işin içinden, ama Şimdi bu

0: da böyle olmadığını bu kadar fazla deneyimlemiş biri olarak nasıl bunu söyleyeyim yani?
1: Peki.
0: Yanlış mıyım? Aynı fikirde değilsin herhalde. Ses
1: yani için. İbrahim Yavuz, Beşiktaş tarafında bunları konuşurken Türk futbolunun özeti böyle film şeridi gibi geçiyor, geliyor, geçiyor gözümün önünden. Birçok takım için aynı şeyleri konuşuyoruz sezon başında. Senin gibi biraz ılıman yaklaştığımız bölümler oluyor. Önder Özen'le sistem, Vincenzo Italiano fark etmeksizin. İşte Italiano gidiyor, farklı isimler geliyor. Önder Özen gidiyor, farklı isimler geliyor. Ama hep aynı umutla, aynı ılımlılıkla gelip başlayan sezonların sonu aklıma geliyor. O biraz böyle film şeridi gibi geçiyor önümden. Sen bunları aktarırken. Sesin çok uzaktan geliyor. Sesin çok uzaktan geliyor. Ben Beşiktaş'ta bir diğer konuya geleceğim. Bir diğer başlığa geleceğim ki Jason Fernandes gibi isimlerin onun yanında yıllarca Fenerbahçe ile de anılan bir isim, Angusi gibi isimlerin Beşiktaş'ta anıldığı bir gündem var. Ne diyorsun Beşiktaş'taki transfer gündeminde Jason'un geri geliyor haberlerine son bir haftadaki?
0: Vallahi ben şu buralarda oynamış ve buralardan gitmiş oyuncuların tekrar sıkışınca getirilmesini çok da doğru bulmuyorum. Ya bu kadar çaresiz olmamalı kulüpler ya. Yani vardır bir yerlerde farklı yine onlar kadar iş yapacak oyuncular. Niye bir yere tıkınıp kalıyoruz? Mesela John Duran mevzusu da öyle. Ya bulamıyor mu Galatasaray? Yani John Duran'ın dışında yok mu ısrarla bu kadar problem çıkarmış oyuncuya sarılıyorlar? Beşiktaş dedi yani kim yapıyorsa bunu Beşiktaş Galatasaray fark etmez. En çabuk başvurdukları konu. Çünkü söyleyecek başka sözleri olmadığı için hemen buraya sığınıyorlar yani. Ben oyuncu özelliği olarak bir şey demiyorum yani. Tamam oyuncu daha önce buralarda katkı sağlamış ama ben bu tarz davranışların sağlıklı olduğunu, bu planlamadan bir şey çıkacağını düşünmüyorum belki.
1: Peki. Söz konusu Beşiktaş'ta bu planlamayken Fenerbahçe tarafında bu iş nasıl gidiyor, nasıl seyrediyor bunu da konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. İbrahim Yavuz, Fenerbahçe tarafındaki transfer planlamasını ve aynı zamanda oraya gelen bir de 7 milyon euroluk cezayı nasıl değerlendiren taraftasın? Ne diyorsun? Bunun yanında yani Vedat Muriç'in de tek transfer, açıklanan ve gelen tek transfer olması. Hali hazırda Vedat Muriç'i böyle değerlendirirken sakatlanmış olması ve yeniden forvet anlamında Fenerbahçe yönetiminin harekete geçiyor olması neler düşündürüyor, neler söylersin, bu gündemi nasıl değerlendirirsin?
0: Ya bağıra bağıra sizi düzeltmeye çalışıyor sistem ama siz idareciler olarak, teknik direktör olarak ısrarla aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemeye devam ediyorsunuz. Yani ben şeyi anlamıyorum ya, bu aynı şeyleri tekrarlayıp aynı hayal kırıklıklarıyla böyle karşılaşmaya devam edecek kadar böyle hayatta da cömertçe davranmamak gerekir diye düşünüyorum. Ya aynı şeyi yapıyorsun ya, aynı hayal kırıklığı, bir vazgeç şundan. Ya Vedat Muriç gelirken zaten bak planlama yapıyorsun değil mi yani? Ya gelirken bu eldeki oyuncular belli. Fenerbahçe'nin elindeki oyuncular şeyde belli olmadı değil mi? Yani başkan seçildiği gün Fenerbahçe'nin daha bu kadar oyuncusu varmış denmedi değil mi? Biliniyordu zaten. Şimdi bu kadar yani eldeki oyuncu maaş yükü belli. Şimdi nasıl bu kadar planlama konusunda problem yaşarlar? Aklım mantığım almıyor yani. Sığındıkları Vedat Muriç'in de maliyeti de yani öyle bonservisiyle beraber herhalde bir 30 milyonlara yaklaşıyor. Bu 30 milyon eurolar nasıl bu kadar rahat telaffuz edilebiliyor? Ve 32 yaşında gelmiş buralardan almışın faydasını göndermişin gitmiş. Niye talip oluyorsun 32? Ya işte hayatta seni cezalandırıyor. Ya işte sakatlandı oyuncu. Minimum 4 hafta kaçırdı kamp dönemini. En kritik Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında yok. Bilmiyorum şimdi ne diyeyim. Nasıl ben şimdi bu planlama ile ilgili evet Fenerbahçe buradan işte ayağa kalkar ya da bu şekilde bir ifade kullanır. Hiçbir hazırlığı yok ki Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin durumu nasıl biliyor musun belki? Fenerbahçe tamamen teslim olacak Galatasaray'ın başarısızlığı.
1: Gornik gibi bir rakip karşısında kendi içinde çözebilecek bir kadrosu yok mu sence Fenerbahçe'nin? Ya acaba ona mı güveniyordu? Halledebilir kısmına mesela senin söylediğin.
0: Halledebilir gibi. Ama öyle yapılmaz ya planlama. Evet. Yani onu yorumcu söyler, oturur yorumcu bir kadro alır yapamıyor. Bu idarecinin davranışı böyle olmaması gerekiyor ya. Hani daha gelirken bir şeyler halletmeli. Bak hala bir şeyler okuyorum. Bilmiyorum tabii. Şimdi bize gelen haberler üzerinden değerlendirmemiz. Kante ile ilgili bir şeyler duyuyorum. Sen de duymuşsun değil mi? Fenerbahçe maaş yükü konusunda çok fazla olduğu için ya indirim isteyecek ya da yolları mı ayıracak? Öyle bir durum var değil mi Kante ile ilgili? İşte konuşulan. Ya teyit edildi mi bilmiyorum. Yönetimden evet böyle bir durum var. Teyit edildi mi bilmiyorum. Ama Şimdi bu planlamayı ben nasıl sağlayabilirim? Sence Kante maaşında indirim yapar mı? Yapmaz. Peki Kante'ye bu verdiğin paralara yakın bir yerde takım bulabilir misin? Maaş bulamazsın. E şimdi bunu zaten birilerinin biliyor olması lazım. Hiç oralara öyle bulaşmayın. Ya elinize kalmış ya. Siz artık Kante'den nasıl faydalanırım? Kenduzi'den nasıl faydalanabilirim? Onun üzerine nasıl planlama inşa edebilirim? Demeniz gerekmiyor mu ya? Şimdi nasıl olacak yani? Çıkamazsınız ki işin içinden ya. Niye o gelen oyuncular yüksek maaşlarından vazgeçsinler ki yani? Ya bilmiyorum ben aslında Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuyla ilgili sezon başı bu kadar olumsuz düşünmemek gerekir yorumunu yapıyordum. Ama davranışa baktığımda eğer bu söylenenler doğruysa içerideki durumu daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor Fenerbahçeli idareciler. İşte onunla anlaşalım, bunu gönderelim, onu olmaz yani, yapamaz ya, kabul etmez. Yok, var mı daha önce bunu bu şekilde kabul eden birileri oldu mu? Her giden parasını aldı, faiziyle aldı, gönderdin oynatmaya. Bak Divakovic'ler herkes gitti değil mi?
1: Tırnak içinde camia evlatları haricinde futbolcularda çok görmezsin bunu da, teknik direktör kısmında da ağır basar. Yine de o sorun.
0: Ya evet tamam, şeyler yapar.
1: Nadir, çok nadir, çok nadir örnekler gösterebilirsin dediğine yani.
0: Evet yani o da çok nadirdir yani. Bir de gerek de yok yani. Niye yapıyor? O da enteresan. Biz de yaptık.
1: Mesela şimdi diyor ki mesela oynadık. İbrahim Bey'in Fenerbahçe yönetimine tavsiyesi ne olur? Ne yapmalı kulüp diyor bir dinleyicimiz.
0: Kulüp, ya elde oyuncular var ya. Bu oyunculardan maksimum verimini alabilecek, ona göre bir planlama yapman lazım. Ya şunu diyebilirler, ya tamam da başarısız olmuş bir takımın üzerine niye planlama yapalım? Çünkü paran yok ya, yenisini alacak paran yok. Böyle bir durumun da yok ya. O yüzden onu yap. En fazla 6 ay kaybedersin. 6 ay sonra ayağa kalkarsın. Ama bu düşünceyle 1,5 sene daha kaybedersin. Söylemek istediğim o. Ya muhakkak benim şu söylediğimi birilerinin düşünmeme şansı yok demem mi? Muhakkak hepsi düşünüyor. Çok düşün. Oğuz Hoca falan... Çok donanımlı, çok değil mi? Çok dolu insanlar bunlar, çok kariyerli insanlar. Ama orada önemli olan ne biliyor musun? Tek başına düşünce değil, o düşünceyi harekete geçirmek. Birileri alacak o sorumluluğu yani. Bak işte duyuyoruz Galatasaray, Icardi'yi göndereceklermiş, gönderen başkan olmak istemiyorlarmış, gönderen teknik direktör öyle olur mu yani? Öyle kulüp idare edilir mi yani? Alacaksın o sorumluluğu. Varsa orada bir eksiklik ki Fenerbahçe'nin yerine koyma konusunda daha iyi bir alternatifi durumu olmadığı için mevcut oyunculardan maksimum verim alma adına planlama yapılır yani. Vedat Buriç'e hiç gerek yoktu Fenerbahçe. Hiç gerek yoktu. Yazık 30 milyon euroya. Neyse gidecek var. Yazık, günah yani. Hiç gerek yoktu ya. Hiç ne katacak sana Vedat Buriç'e?
1: Kime gerek vardı? Nasıl bir profile gerek vardı? Çözüm neydi İbrahim Yavuz?
0: Nokta atışı yapacaktın. Varsan param bekleyecektin. 60 milyon euron var. 60 milyon euroyu nokta atışı parlayacaktın. Bulacaktın yani. Var bu gezegende öyle oyuncular. Ama tabii bu da planlamayla alakalı.
1: Süper Lig'den vereceğin örnek var mı? Var bu gezegende öyle oyuncular. Süper Lig'den
0: yok. Hiç öyle bir örneğim yok. Var. Avrupa'da nasıl buluyorlar, atıyorum şey neydi o, Göztepe mesela buldu değil mi? Aldı, ondan sonra Leipzig'e sattı o oyuncuyu. Değil mi? Buluyorsun yani. Var. Sen çünkü çalışmak istemiyorsun. Tembelsin bu konuda. Senin scout'unda bir sürü insan var. İşte ben onu da merak ediyorum. Bu scout'ta çalışanlar sürekli maç izliyor. Biliyorum da, arkadaşlarımız da var. Bunların mesela önerdiği hangi oyuncu geliyor kulüplere? Bu yazık günah değil mi? Bu uçak biletlerine falan yazık günah. Ya otellere, seyahatlere yazık günah. Çünkü hep aynı oyuncuların etrafında dönüyor kulüpler. Şimdi var bu ama mesela Sayın Aziz Yıldırım görevi kaç ay önceden belli oldu göreve geleceği değil mi? Yani artık hani bence daha öncesi olması lazım da o işin uzmanlarına teslim olmalısın.
1: Bu arada şimdi bir Romulo'ya da bakayım istedim. Sen Leipzig'e gitti dedin ya. 30 maçta 9 gol 4 asist, yani 13 gole direkt katkısı var Romulo'nun. Onu da hatırlayalım.
0: Ya bulabilirsin. Ya bir tek sence Göztepe oradaki, ya bulursun. Bir sürü isim var yani. Hani şimdi aklıma gelmiyor deyince ama var, bir sürü var ya. Yani yapabilirsin bunu. Ama biraz zaman ayırman lazım. Biraz o futbol aklı dedi mesela. Murat Zeki Gölen'in o ekipte olmaması lazım normalde değil mi? Şimdi sen 10 küsur sene orada hiçbir katkısı olmamış. Bak çünkü katkısı olmamışı da şu yüzden söylüyorum. Bir basın toplantısında ona şahane bir fırsat geldi değil mi? Soru da soruldu. Yani niye olmadığı ile ilgili 12 sene. Konunun benimle bir ilgisi yok. Ben mi yaptım, yapmadım şampiyonu diyor. Şimdi sen o düşünceye hala o kulübenin kenarına gönderirsen oradan bir tane oyuncu gelmez. Planlama öyle olmaz. Bir bakar mısın? 12 sene şampiyon olmamış, her teknik direktörün yanında bulunmuş bir antrenör. kendini de ifade edemedi o basın toplantısında. Ben bilmiyorum niye olamıyor dedi. Tedesco zamanı Antalya'da gol yiyordu Fenerbahçe. Ulaşamadı.

0: yapamadık, hocaya değişiklik yapamadık dediler, golü de yediler. Niye veriyorsun sen hala aynı insana görev? Olmayacak ya yani, olmayacağını bildiğin insanlara niye teslim oluyorsun? Yok mu bu ülkede yeni akıl, yok mu Fenerbahçe'nin altyapısında uzun süre çalışıp A takımdaki antrenörle beraber çalışacak, altyapıdan oyuncularla
1: İbrahim
0: beraber
1: Yavuz,
0: çalışacak.
1: Gökhan Bey diyor ki Fenerbahçe'nin yapması gereken Beko'ya bir de Şerif'i yollayıp iki santfor bir de sağlam bir stoper alıp yeni sezona hazırlanması en doğrusu.
0: Arkadaşımızın ismini?
1: Gökhan Tüfekçi.
0: Gökhan Bey, Şerif'i nereye göndereceksiniz mesela? Gönderin, tamam.
1: Yani diyorsun ki yazıldığı kadar da kolay değil çıkılması bu oyuncu.
0: Ben nereye göndereceğim? Kim alacak Şerif'i? Kim verir Şerif'e o paraları yani? Ya anlatmak istediğim o da. Evet. Yani sizin söylediğinizi herkes düşünüyor zaten de. Ben de diyorum ki olmayacağını bildiğim için, öyle de para yoksa o zaman onun üzerine plan inşa edeceksin. Bedavadan gidip Muriç'e o paraları bağlamayacaksın. Gerek yok. Muriç'in zaten yapacağını Şerif'le de yaparsın. Bir şey değişmez. Muriç sana Şerif'ten çok çok da fazla katkı sağlamaz. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler olur ya. Bir şey değişmez yani. Ne gerek var gittin 30 aldın. Bir de ikinci oyuncu diye aldın. Bir takım yeniden bir şey inşa ediyorsa önce oynayacağı oyuncuyu almaz mı ya? İkinci oyuncu diye planlama mı olur ya? Bir de orada bir 20 küsür milyonluk da bir yatırım var. Planlama öyle olmaz. Anlatmak istediğim o yani.
1: Peki. Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Az önce yaptığımız gibi İbrahim Yavuz'a çözüm nedir'in karşılığını sorar mısın demiş. Merak ediyorum çok demiş.
0: Söyledim. Mevcut demiş. Mevcut oyunculardan.
1: Ya tabii biraz böyle olumsuz yaklaştığın için yorumlarında
0: olumsuz
1: şimdi bu konuda.
0: Tam tersi.
1: Ya da daha doğrusu problemi konuştuğun için öyle söyleyeyim yani. Problemi
0: konuşuyorum. Yani benim bahsettiğim şu.
1: Böyle mesajlar geliyor, onu demek istiyorum.
0: Tabii ki bak, ben de diyorum ki Fenerbahçe'nin bu mevcut kadrosu düşündükleri kadar kötü bir kadro değil. Bu kadroyla Fenerbahçe şampiyonluk yaşayabilir birkaç takviyeyle. Planlamayı öyle yapması lazım. Gerek yok Kante'ye maaşını düşür demeye. Kante'yle maksimum verim almaya çalışacaksın. Yani. Onunla oynamaya çalışacaksın. Gendouzi ile oynamaya çalışacaksın. Uğraşma onların maaşıyla, onunla bununla. İndiremeyeceksin çünkü. Yazık günah. Bir de ondan da faydalanamayacaksın. Ona bunu söylediğinde zaten psikolojik anlamda da oyuncuyu yok edeceksin. Faydalan var elinde oyuncuda. Almayacaksın Vedat Muriç'i. Bu kadar basit yani. Almayacağım. Vermeyeceğim Vedat Muriç'e. 30 milyon euroları bağlamayacağım Vedat Muriç'e. Yok karşılığı çünkü. Bak hayat da seni tekrar kırdı. Karşılamaman gerekti. Bak sakatlığı en önemli kamp dönemi futbolcu için en önemli süreç.
1: Yani diyorsun ki yapılan hata tekrarlanmamalı diyorsun.
0: Kesinlikle yani. Ya
1: hata olarak görüyorsun bu süreci.
0: %100 hata yani.
1: Peki.
0: %100 hata.
1: Fenerbahçe'nin stoper gündemi için neler düşünüyorsun? Ne diyorsun İbrahim?
0: Ya yani şimdi mesela stoper konusunda Skriniar'la Osterwolde var değil mi şu an elinde? Elinde Skriniar. Yani bir önceki sene çok fazla tekrar yapmış oyuncular değil mi? Şimdi diyebilir misin mesela? Merak ediyorum yani. Fenerbahçe Skriniar ve Osterwolde ile şampiyon olamaz gibi bir ifade kullanılabilir mi? Yani oyuncu kalitesi açısından söylüyorum. Çünkü teknik direktör dokunuşuyla bu oyun çok daha kaliteli hale gelir bu oyuncularla. Ben öyle bakıyorum. Aslında pozitif
1: Skriniar
0: bakıyorum.
1: Skriniar ve Osterwolde mi diyorsun?
0: Evet.
1: Abi ben olamaz diyorum ya. Karşı tarafa baktığın. Osterwolde ile Skriniar gibi bir isim daha olması gerekiyor ki, ya da en azından stoper orijinli daha orada ayağını, 2 yıldır aynı şeyle çıkıyorsun ama sen zaten yola. Yani Osterwolde ile olur dediğin bir şeyle çıkıyorsun ve alternatifine
0: tamam,
1: baktığında Çağlar.
0: Çağlar'la falan zaten yani
1: Tamam. Yani sen Osterwolde'yi orada iyi bir yedeğe çekersen. Skriniar tarzında ya bunu abi Allah aşkına İbrahim Yavuz şuradan konuşalım, samimi konuşalım şimdi yayında. Ali Koç seçim yayınında, seçim gününde, kazandığı son seçimde TRT Spor'da açıklamadı mı? İki Skriniar tarzında baba isim alacağız, biri forvete biri stopere diye. O gün bugündür yapılamayan bir şey. İki yıldır sen bu da demek oluyor ki iki yıldır sen bu parolayla çıkıyorsun. Burada arıyorsun kurtuluşu ama yine kurtulamıyorsun mesela Osterwolde'den.
0: Arayan kim?
1: Ali Koç. Şu an aranmıyor mu şimdi? Ali Koç aradı diye bugün.
0: Ali Koç kim? Kulübün başkanı.
1: Evet.
0: Ali Koç'un nasıl bir teknik donanımı var da bu yorumu yapıyor? Hangi bilgiyle, hangi birikimle?
1: Abi ben o kısımda
0: Ali
1: değilim
0: şu an. Ali
1: Koç'un
0: işi değil ki bu. Nasıl o kısımda değil? Zaten işte
1: ben,
0: o ayağına.
1: Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi bak şöyle bakman gerekiyor. Teknik direktörle istişare dışında bunu yapmış olması mümkün mü?
0: O zaman düzeltiyorum. Tabii ki teknik direktörün

0: dışında yapıyor. Çünkü o süreçte kaç tane teknik direktör geldi gitti.
1: O zaman diyorsun ki popülaritenin şeyi oluyor da diyorsun.
0: İşte yapma diyorum yani. Gerek yok. İşte onu bak, ona aldanıyorsun, ayağına dolanıyor. Aynı Ali Koç demedi mi Osterwolde'yi alırken o yüksek bonservisle İtalyanlar şaştı kaldı. Nasıl bu oyuncuyu aldık, uçacak kaçacak, şu kadar para verecekler demediler mi?
1: Bak mesela Şikrinyar'a dahi itiraz var. Ben Osterwolde'ye yaptım o itirazı. Ama dinleyicimiz Şikrinyar'a itiraz ediyor. Orada da
0: ya
1: o haksız.
0: Ona, ya ayrı konu.
1: Ben ona katılmıyorum ama.
0: Galatasaray iki tane maç.
1: Yani İbrahim Uğur, sen diyorsun ki Osterwolde Şikrinyar'la bu ligi Fenerbahçe götürür. Olur
0: olursun.
1: Diyorsun.
0: Ya olursun.
1: Abi
0: olursun,
1: ben katılmıyorum ya. İşte.
0: %100 olursun ya.
1: Bak, ben katılmıyorum ona. Osterwolde'de soru işaretim var benim. Senin gibi düşünmüyorum mesela orada. İbrahim Uğur.
0: Ben diyorum ki. Ben de tabii ki daha iyisi olsa bir itirazım yok da yok ya şu an.
1: Mevcut ama işte yok ya şu an. Yok ya şu anlarla Ersun Yanal döneminde 9 tane orta sahayla çıktı Fenerbahçe, 8 tane. O günden bugüne hep bir yerlerde yok ya şu anlarla geldi Fenerbahçe. Ve 9-10 yıldır problem yaşaması bu. Yani sağ bekte işte Ozan Tufan'ı, sol tarafta Dirar'ı, orada stoper tandeminde Jairson'u, tıpkı senin şu an Osterwolde'yi savunduğun gibi savunan insanlar vardı o dönemde.
0: Ben Osterwolde'yi savunmuyorum.
1: Hayır, olur dediğin gibi mesela.
0: Ben
1: onu demek
0: Osterwolde'yi...
1: Bence problem orada İbrahim abi.
0: Aydın Cingöz çok iyi bilir. Osterwolde'nin o Ali Koç'un şu kadar veriyorlar uçuyor dediğinden... Aydın Cingöz'le program yaptığımızda ya bu oyuncu asla o paraları edecek falan bir oyuncu değil. Büyük ayak kırıklığı yaşarlar demişti. Ben Osterwolde'yi savunmuyorum. Ben
1: hayır, savunmak değil. Onlarla gider diyorsun. Bence gitmez Osterwolde'yle.
0: Ya gidersin. Galatasaray Abdülkerim'le gitti ya. Abdülkerim için söylenenleri de unutmayın. İlk geldiğinde benim... ayağının altından kaçırmalar.
1: Hatta fıskalar. Sana katılmadığım nokta ne biliyor musun İbrahim Yavuz? Vedat Muriç'i bu kadar ikinci kez niye aynı hatayı yapıyorsun? Ne gerek vardı Vedat'a? Nasıl plansızlık buyla eleştirilere gelip Osterwolde'yi eleştirmemen ya da en azından ben eleştirdiğimde olmaz dediğimde bu kadar karşı çıkman, o kısım şaşırtıyor beni mesela.
0: Osterwolde sözleşmeli oyuncu. Hı-hı. Vedat Muriç transfer. Vedat Muriç de bu oyunun bir parçası olsa aynı şeyi onun için de söylerim. Osterwolde transfer değil. Para verip almadın. Peki. Vedat Muriç'i yeni para vereni aldın. Ben diyorum ki bak, ben planlamadan bahsediyorum ben. Yani sana bak, biz beraber bir kulübe geldik, tamam mı?
1: Tamam.
0: Oturduk, bize böyle bir kadro verdi. Bak ben seninle böyle bir konuşmayı yaparım. Sen işte kulüp başkanısın, ben antrenörüm. Diyorum ki başkan, önce ne yapabiliriz biz? Bir kere finansal fair play var, bu işin ekonomik gerçeği var değil mi ya? Yani yoksa ben de biliyorum, gönder hepsini, en iyileri getir, bekle, yaslan arkana. İşte Galatasaray'ın 13. bitirdikten sonraki sezonda, 10. bitirdikten sonraki sezonda en iyileri bir araya getir maalesef. Ama şu an öyle bir durum var mı? Çok ciddi maaş yükü var Fenerbahçe'nin. O zaman oturalım. Bunlardan kaç tanesini kullanabiliriz? Yarışa girebiliriz. Şimdi ben Osterwolde ile bu kadar fazla tekrar yapmışım. Şikrinyar'la yapmışım. Evet. Sen kötü organizasyonu izlediğin için, bak ben olumlu tarafından bakıyorum. Diyorum peki. Ki senin yeni teknik direktörünün, o da diyor ya ben 99 puan aldım. Hatta City ve Bayern oyunları oynatıyormuş. Öyle dedi hoca. Ben hocayı dinlediğim için söylüyorum ha yani. Hoca diyor ki ben oynattım diyor. Man City, Bayern oyunlarını oynattım diyor. Şimdi onun dokunuşuyla bu bahsettiğin oyuncularla bu oyun organizasyonu bundan daha iyi hale gelecek. Şimdi hazır tekrar var. Param da yok. Ben devam ederim. Hiç macera aramam. Yani senin söylediğin şey şu. Sen diyor ki burada problem var. Bununla olmaz diyorsun. Eyvallah. Yenisi diyorum. Bilmiyorum diyorsun. Yeni bir şey söylemen gerekecek ya. O gitsin de kim gelsin? Mesela arkadaşımız demiş ya. Şerif gitsin. Gitsin nereye? Kim alacak o para? Var mı? Yok. Ne gerek vardı şimdi Şerif'i niye biz kırdık? Bak sen kulüp başkanı olarak yetersiz dedin. Hocan yetersiz dedi. Çocuk antrenmanda. Sen düşünebiliyor musun? Bak o duyguyu sahanın içinde deneyimlemiş insanlar o kadar iyi anlar ki. Yani mesela ben Şerif'in bugün bir videosunu izledim. Kafasıyla direğe vuramıyor topu. Gördün mü bilmiyorum o videosunu.
1: Evet.
0: Bak ya o ne demek biliyor musun? Bak o oyuncunun çaresizliğini biraz anlatıyor sana biliyor musun?
1: Peki.
0: Oyuncu o eleştirilerde artık ne duruma gelmiş? Bak, ne duruma gelmiş? En basit eylem ha yani onu yani çok rahat gözü kapalı yapacağı yapamıyor işte. İşte o duruma getiriyor seni.
1: Peki. Bak mesela bana destek olan mesajlar da var. Sana destek olan mesajlar da var İbrahim Yavuz. Fikirlerimizi çatıştırıyoruz. Nadir ama bak onu da söyleyeyim. Fikirlerimizi çatıştırıyoruz. İbrahim Yavuz para yok alamıyorsun. Eldekiyle bunlarla idare etmen gerekiyor diyor. O kısımda diyor. Tam ben onu anlıyorum zaten İbrahim Yavuz. Ama ben şu kısımdayım tamam oraya eyvallah. Ama yine böyle bir alamıyoruz yapamıyoruz. İşte şöyle mali durumumuz problemli böyle kötü deyip çıktığın yolda geçtiğimiz 8-9 yılın farklı bir durumunu farklı bir sezonunu yaşamayacaksın kısmındayım ben. Yani

0: Eğer bu böyle giderse, eğer buna bir çözüm olmazsa bu transfer sezonu içerisinde ve iyi senin dediğin, senin baktığın tarafta makul bir transfer sezonu planlama çizilmezse yine aynı şeyleri konuştuğum bir sezon olacak. Yani 9 yıl 10 yıl olacak demek istiyorum esasında ben orada.
1: Ya kabul ediyorum.
0: Mesela
1: Ya
0: farklı bir
1: kabul ediyorum
0: dinleyicimiz
1: da.
0: diyor ki belki İbrahim Bey alacak para yok. Tabii ki daha iyisi var ama alamıyorsun. Ne yapacaksın ki diyor. Haklı bence demiş. Bir
1: Yani
0: diğeri
1: yok
0: der
1: ya.
0: ki mesela bana diyor ki bir dinleyicimiz belki he de kurtul diyor mesela bak orada kusura bakmasın İbrahim Bey ama maharet genel geçer ifadelerle şunu yapacak bunu yapacak demek değil diyor. Fenerbahçe'yi verdik İbrahim Bey'in eline bütçe bu limit bu al abi kimi alacaksan isim isim kimi göndereceksen kadroyu kimlerle kuracaksan yap diyor mesela.
1: Ben eğer böyle bir organizasyonun bir parçası olmam, benim ağzımdan tek kelime bu ifade olmaz zaten. Yani hani o yok bu yok. Ben oradan maksimum verim olacağını çok iyi biliyorum. Yani öyle Fenerbahçe'nin anlattıkları kadar da ya kötü oyunculara sahip olduğunu falan asla düşünmüyorum. Yani eksik var mı? Var tabii ki, ama aynı oyuncuyu, bak o yorumu yazan arkadaşlar mesela, benzer durumu senin de ağzından çıkmış olabilir. Hani buna itirazım olduğu için söylemiyorum.
0: Evet.
1: Osterwolde'nin ilk geldiği, çok iyi gittiği bir, hatırlıyor musun? Gol mol atmıştı. 2 sene
0: Tabii.
1: önce deplasmanda
0: Doğru.
1: Avrupa'da bir gol attı. Müthiş bir gol attı. Şimdi o gün aynı Osterwolde ile ilgili bugün söylediğini söyleyebiliyor muydun? Söyleyemiyordun. Normal olarak diyorduk ya, bu kadar iyi durumda, değil mi? Şimdi senin hafızanda geçtiğimiz sezon kaldı. Gerçekten kötü bir sezonu geçirdi Osterwolde. Yani bence de çok kötü bir sezon geçirdi. Ama bir önceki senede bunu yapmış bir oyuncu, değil mi? Yani totale baktığında ve eldeki duruma baktığında halletmen lazım. Ama en başına gelecek olursak, bugün bu itirazı yapanlara da şunu, niye verdiniz o zaman oy? Niye Aziz Yıldırım'ı başkan
0: Evet.
1: yaptınız o zaman yani? Vermeseydiniz o zaman oy. Ya o zaman bak, diğer başkan sürekli size yıldız vaat etmişti. Ona verseydiniz o zaman oyu. Ama ben, bence asla doğru düşünce değil yani. Hiç katılmıyorum buna. Halledebilirsin. Halletmeme şansın yok. Sen şimdi Mert Müldür sağ bek, Semedo sol bek. Sence bu ikili yani kötü bir ikili mi? Ya merak ediyorum. İki tane milli takım oyuncusundan bahsediyoruz. Yani bunlar Fenerbahçe'nin bek rotasyonunda sezonu götüremeyeceğini mi
0: Ben
1: düşünüyor
0: orada
1: insan?
0: değilim abi. Ben seninle tamamen Osterwolde'de de farklı
1: Genel,
0: fikir
1: hayır
0: ayrılığını
1: ya genel,
0: düşünüyorum.
1: ama şimdi bir resim var ya, yani resmin tamamına bakacağız ya mesela.
0: Ya
1: Bir
0: oraya
1: resim var,
0: bakarız
1: şahane
0: abi.
1: bir
0: Ben
1: resim.
0: küçük resime
1: Şahane
0: baktığımda
1: bir
0: sana
1: resim var.
0: olmadı. Anlaşamadık resmin
1: Şimdi tamam
0: işte
1: işte. Tamam büyütelim.
0: ölçüsüyle,
1: Tamam büyütelim abi. Yani büyütelim
0: boyuyla. Evet.
1: resim. Bak dedim ben merkezde
0: Abi bunları
1: Jesus,
0: büyütürken
1: Kant ve
0: Fenerbahçe'yi yorumlarken bence yıllardır bir öz eleştiri medyada spor yorumcularından gazetecilere en büyük hatamız ne oluyor biliyor musun? Büyük resime bakalım dediğimizde o büyük resmi biraz daha büyütemiyoruz abi. Yani karşı tarafa Galatasaray'a bakamıyor Fenerbahçe'yi yorumladığımızda yorumlarımız, bakış açımız, çerçevemiz oraya
1: ya
0: dönmüyor bir türlü. Çünkü
1: Galatasaray'da da bir şey,
0: oradaki
1: ya
0: örnekle kıyasladığında
1: Galatasaray'da
0: yine olmuyor abi sene
1: ya,
0: sonunda.
1: orada da yok, orada iyi bir örnek yok, orada oraya da
0: Abi
1: çok bakma,
0: peki.
1: orası da ya,
0: Peki.
1: orası da çok bir şey
0: Yani
1: yok
0: diyorsun ki
1: orada,
0: Davinson Sanchez Abdülkerim ikilisi Osterwolde Şikriner ikilisinden daha iyi bir örnek değil diyorsun mesela.
1: hayır,
0: Doğru mu? İşte ben
1: diğerinin
0: onu
1: tekrarı
0: söylüyorum ama
1: daha iyi,
0: sana.
1: daha
0: 9
1: iyi değil.
0: yıldır,
1: Bak
0: 8 yıldır iş böyle yürüyor orada.
1: Sanchez Abdülkerim'le Skriniar Osterwolde arasında oyuncu kalitesi olarak uçurum yok. Bir yerin daha iyi
0: Peki.
1: organizasyonda oynuyorlar. Yok aralarında bir fark yani.
0: Peki.
1: Bak inan bana, yok. Benim söylemek istediğim o. Sen o tarafla ilgilenmek istemiyorsun. Galatasaray kaç tane oyuncu gitti geldi Galatasaray'da, sayısını unuttular. Galatasaray'ın Fenerbahçe'den farkı ne biliyor musun? Farkı. Galatasaray Fenerbahçe gibi sürekli karar değiştirmedi. Ha, o da belirleyici olan, biri 99 aldı, biri 102 aldı, değil mi? Mesela Fenerbahçe 99 aldığı sezon o oyun ve teknik direktörü ritmiyle bir sonraki sezon o problemi halledebilirdi. Bak örnek var, örnek. Arsenal, özür dilerim, Liverpool, City, Klopp, 90, aynı öyle aralarında bir puanla şampiyon olduk Guardiola. Ama onlar hiç demediler mesela, puanın çalındı, olduğu yapı var, hiç ilgilenmediler. Bir sene sonra analizini yaptı, bir sene sonra Klopp şampiyon oldu Liverpool'la. Sen orayla ilgilenmek istemiyorsun ki, sen sürekli bir mağdur olduğunu
0: Abi
1: anlatmak istiyorsun. Karşı tarafta da bir şey yok.
0: ben sana şurada katılıyorum. Az önce Vedat için kullandın. Ben Vedat için kullanmayacağım onu. Çünkü Vedat'ın ikinci bir hata olduğunu düşünmüyorum. İkinci kez tekrarlanan bir hata. Ama bir hatayı ikinci kez yapmayacaksın. Bu hayatta da, hayatın içerisinde de böyledir. Ki yapmadığında da yani hakikaten için rahat ediyor. Ayrı konu. Ama şimdi Fenerbahçe tarafında, Galatasaray tarafında transferi konuşurken futbolun içinde senin yaptığın bu yorum senin yaptığın bu yorum bir hata ikinci kez yapmayacaksın yorumu.

0: Biraz da benim dediğim taraftan da okunabilecek yorum. Mesela oradan da bakmaya davet ediyorum seni. Galatasaray karşısında yıllardır aynı hatayı yaptın. Ya işte onlar öyle bir takım kuruyor ama ben John Duran'ı getireyim. John Duran da işte şöyle gelecek vadeden, böyle geçmiş olan, şöyle o olan bir
1: buyur,
0: oyuncu.
1: Oluyor.
0: Olmadı.
1: Bir dakika.
0: Galatasaray'da oluyor ama şimdi.
1: Nasıl olacak Galatasaray'da? Nereden biliyorsun olacağını Galatasaray'da? John
0: geliyor ama oluyor dedin, o yüzden Galatasaray'da nerede? Oluyor.
1: Olmaz. Kısmına. Yanlış diyorum ben de sana.
0: Ya abi bak dinleyicimiz diyor ki, Musa Bey diyor ki tünele gir İbrahim Yavuz diyor. Çekmesin telefonun diyor. Yapacaksın mı abi öyle bir şey? Yapma öyle bir şey ya.
1: Bak senin aynı söylediğin John Duran'ı sen beğenme. Bak senin rakibin uçuyor kaçıyor dediğin, Türkiye'nin en iyi planlaması dediğin senin John Duran'la sarılıyor.
0: Ben
1: nasıl olacak bu iş?
0: Şöyle bir şey, tamam, Türkiye'nin en iyi planlaması ama görünen de yani neticesinde
1: ya yok bir şey.
0: Sen
1: ya,
0: orayı da çok çok böyle her şeyiyle planıyla şu kadar şu iş şu kadar iyi gitti bu iş bu kadar etkili oldu diye plana kağıda döktüğünde çok elinle tutulur bir şey göremeyeceksin ama neticesinde senin yaptığını
1: şampiyon
0: yaptı kesin, senin
1: ya,
0: yaptığından daha iyisini yaptı kesin orada.
1: Ya çünkü sen çok hata yapıyorsun ya, şu halinle bile bak. İki başkan, iki teknik
0: direktör. Abi şuraya geleyim. Şimdi diyorsun ya Galatasaray Fenerbahçe'nin kadrosunu kıyaslayalım o zaman. Tamam peki. Sen Fenerbahçe'nin farkı yok, yaparsın götürürsün kısmındasın ya işi.
1: Evet.
0: Hangi bölgede daha iyi Galatasaray'dan Fenerbahçe? Kalecide mi mesela? Sorayım hadi oradan başlayacağım. Kale mevkiinde mi?
1: Ederson Uğurcan'dan kötü bir kaleci mi?
0: Abi geçen yıla göre yorumla işte. Çünkü
1: ya,
0: öyle
1: işte
0: devam edeceğiz
1: ben
0: ya.
1: Ben de onu anlatmak istiyorum. Heh. Sen bir organik, ben bütününe bakıyorum. O kaleci Uğurcan'dan
0: tamam, peki.
1: Daha kötü. Yapar, sen
0: savunmada stoper daha abi Galatasaray mı daha ağır basıyor Fenerbahçe mi?
1: İkisi de aynı. Hiçbirini artı
0: peki
1: vermem.
0: Öyle düşünmüyorum abi. Ya bak anket yapalım. Hadi çok güzel oluyor bu anket kısmı ya.
1: Çünkü Türkiye'de insanların %90'ı şöyle planlıyor. Biri şampiyon oldu, biri şampiyon olamadı. O yüzden niye senin şu yere göğe sığdıramadığın
0: abi.
1: Abdülkerim milli takımlarda oynamasına rağmen bir tane talip çıkmıyor Avrupa'dan.
0: Tamam,
1: hiç
0: peki.
1: Merak etmiyor musun? Yani?
0: Tamam öyle diyelim abi. Tamam kabul ettim. Ben bir şey demiyorum zaten. Ama ya şöyle diyeceğim. Bir anket yapalım abi. Fenerbahçe'nin stoper tandemi mi? Galatasaray'ın stoper tandemi mi? Şu an mevcudiyette.
1: %99.99.
0: Abi ilk 5 yorumu okuyacağım. Söz veriyorum. İlk 5 yorumu okuyacağım. Bu anket çok güzel oluyor ya. Ben çok seviyorum anketleşmeyi burada.
1: Bana gerek yok. Galatasaray diyecekler.
0: Abi bakıyorum. Evet abi o zaman sen de bunu biliyorsan neden hala o kısımdasın onu anlamıyorum.
1: Ben yanlış düşündüklerini söylüyorum. Öyle olmadıklarını ben
0: ama dürüst olayım bak bu arada Galatasaray'ın bak dürüst olayım ilk gelen mesaj mesela Galatasaray'ın tek iyi yanı santrfor dedi. Diğeri Galatasaray stoperde iyi diyor.
1: Mesela bana öyle desen
0: ama Galatasaray diyorlar bana sürekli. Yani.
1: Forvet desen evet orada yani Galatasaray'ın Osimhen'le çok belirgin üstünlüğü var derim. Ama onun dışında senin bahsettiğin gibi arada öyle bütününde uçurum olduğunu falan asla düşünmüyorum yani.
0: Bütününde uçurum olduğunu düşünmüyorsun mevcudiyetteki
1: asla.
0: Kadroların. Peki.
1: Hiç düşünmüyorum. Ya Gendouzi Kante var sende ya. Gendouzi Kante Sara'dan falan aşağı bir oyuncu mu? Torreira'dan aşağı bir oyuncu mu? Ya bunların kariyerleri falan ortada. Ya sen kötü olduğun için bunlar da kötü organizasyonun içinde kötü gözüküyor. O yüzden öyle yorumluyorsun. Ama oyuncu kalitesi olarak Gendouzi Kante'de, Sara'dan da, Torreira'dan da fazla oyuncular yani. İkisi de çok fazla oyuncu. Yan yana koymam ikisini.
0: Peki, peki tamam. Güzel fikir çatıştırdık abi. O da güzel oldu ama söyleyeyim İbrahim Yavuz. Seninle böyle hararetli yayınları seviyorum abi. Bir Emre Eren bir sen zaten böyle yayınlarda.
1: Eyvallah.
0: Bak hakikaten söyleyeyim. Zaten A Spor'da da buluştunuz Emre Eren'le. Yayınlarınızı mutlaka orada da görürüz. Öyle görünüyor. İnan kıyaslamam bile demiş dinleyicimiz mesela. Mehmet Küçüker. Ama hangi taraftan yaklaşıp kıyaslamam demiş onu da merak ediyoruz tabii. Yani ben az çok tahmin ediyorum da şimdi niyet okumayayım hadi. Ya bu arada niyet okuma olayı da Vedat Muriç'in başına mı patlamıştı? Ne olmuştu? Bak yine niyet okuma kısmına girdim. Orada bile Vedat Muriç'te mi? Bir sarı kart, kırmızı kart olayında Vedat mı? Serdar Dursun mu? Kim daha bu acaba ya? Niyet okuma. Acaba bilerek mi sarı kart gördü yoksa bilmeyerek mi diye. Bak oradan bile oraya gittik. Vedat Muriç'e çıkıyor her kapı abi seninle konuşurken. İbrahim Yavuz.
1: Yani bir şey demiyorum.
0: Ya nasıl Allah aşkına demiş. Sané var, Barış var. Koy karşısına kimi koyabiliyorsun demiş. Sané'nin Barış'ın karşısına kimi koyuyorsun diyor. Bak,
1: Sané
0: soruyor.
1: Var, Barış var. Öteki tarafta da Kerem Aktürkoğlu var. Yani senin o Barış'ının çok önünde bir oyuncu. Benfica'da uçuyordu, kaçıyordu. Yani Kerem'in bugün aşağıda gözükmesinin sebebi tek başına Kerem mi yoksa senin?
0: Peki.
1: Aynı oyuncu Benfica'da uçuyordu.
0: Peki. Bak Mehmet Küçüker diyor ki çok sabırlı insansın diyor. Acaba sana mı diyor bana mı diyor? Tahmin et abi.
1: Bilmiyorum yani.
0: Sordum.
1: Ben ikimizi de dememesi gerektiği

0: gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanların farklı düşüncede olması, onların
1: bence de öyle.
0: Birbirleriyle alakalı.
1: Olabilir. Ama Ederson kısmında kızmış. Ederson kısmında kızmış abi sana. O yüzden diyor İbrahim Yavuz.
0: Ne diyor? Uğurcan Uzakara iyi diyor.
1: Öyle demiyor da Ederson Fener'i yaktı diyor. Hani oradan bak en azından ya olaya işte, diyor. Uğurcan'a gelme. Ederson'a yaptığın yorum zaten onun performansıyla ortaya çıkar diyor yani. Onu demek istiyor.
0: Ya ben Ederson'un Ederson dediğin kaleci Manchester City'nin kalecisiydi ya. Uğurcan Çakır'ı nerede Avrupa'da aldı bir tane takım götürdü ya. Yapmayın yani. Nasıl kaleci kıyası yapıyorsunuz? Kante ile Gendouzi bunlar çok üst düzey oyuncular.
1: Peki abi 10 artı
0: başarısızlıkları seninle alakalı.
1: Peki 10 artı 4'e geleceğim. Orayı konuşmak istiyorum seninle. Ama abi mesela Ali Yağızan bir şey soruyor. Seni çok merak etmiş bugün. Diyor ki tabii İbrahim ki. Yavuz yani seni merak ettiğinden soruyor bence iyi niyetinden. Bugün hava güneşliydi diyor. 31 dereceydi İstanbul'da diyor. Güneş dokunmadı değil mi diyor. Bak vallahi hakikaten bunu soruyor.
0: Şöyle söyleyeyim arkadaşımıza. Ben öğlen spor salonuna girdim. Öğlen 2'den beri zaten klimalı ve serin ortamda zaman geçirdim. Muhtemelen kendisi çok sıcakta kaldığı için etkilenmiş olabilir.
1: Peki ben ama ben bu arada güneşte kaldım abi bugün. Yani bak dürüst olalım orada. Aynen. Belki de biz yanlış düşünüyoruz. Yayını tekrarını dinleyince eve gidince vesaire. Ya neyi savunmuşum diyeceğim kendi kendime. İşin esprisi o tabii.
0: Yok estağfurullah.
1: Sürekli geçmişleriyle övünmeye gerek yok. Ben de 20 sene önce 20 yaşındaydım.
0: 20 senede. 5 geçmişlerin dediğin 3 ay önce o taraftaydı ya şey.
1: Evet.
0: Yani. Ederson.
1: 5 kişi bileğimi bükemezdi demiş mesela orada. Kerem'i nasıl Barış'ın önüne görebilir koyabilir çok merak ediyorum demiş Yasir Bey.
0: Sen bugünkü Kerem'i söylüyorsun. Ben Benfica'daki Kerem'i söylüyorum. Abi
1: iyi
0: Kerem,
1: de.
0: Barış'ın 10 gömlek üstünde. Ya sen bunları bu hale getirdin ya aynı Barış Alper'i de git bir de o taraftan sor anlatsınlar sana yani.
1: Abi yani Fenerbahçe taraftarıyla ortak noktanız ne biliyor musun? Şu an bu düşüncede. Fenerbahçe taraftarı da Kerem geldiğinde Benfica'daki Kerem'i hayal etmişti. Senin gibi.
0: Ama normal yani neyi hayal edecek?
1: Bugün öyle bir şey yok ama o kısma geliyorum ya.
0: Ama tamam da sen yaptın diyorum ben de. O Kerem peki. Tekrar Benfica'daki Kerem olur diyorum. Oyunun ben ısrarla pozitif tarafından bakıyorum. İsmail Kartal'ın göreve geldiğinde ben Manchester City Bayern oyunlarını oynatıyorum demeçine güveniyorum. İnanıyorum. Oynattıysa bu bahsettiğim oyuncular da o organizasyonların önemli oyuncuları. Bunları İsmail Kartal ayağa kaldıracak. Bunlar o potansiyelde oyuncular.
1: Abi İbrahim abiye katılıyorum demiş dinleyicimiz. Hemen okuyorum. Şikriniar'la Osterwold Abdülkerim'den iyi. Sanchez Şikriniar ile Osterwold'den iyi. Fred Kante, Gendouzi, Talisca, Asensio Galatasaray orta sahasından iyi. Barış da Kerem'i eşit sayarım demiş. Bak Barış da Kerem'i eşit sayarım dediği anda abi ben duruyorum orada işte bak. Bu ana kadar ya hepsi tamam. Çünkü tane tane bak stoperi de mesela tandem olarak değil tane tane eşleştiriyor. Okey eyvallah. Ama yani ben Barış da Kerem'i eşit sayarım deyince duruyorum abi. Ben Santrfor için yazdığını okumayacağım mesela burada.
0: Barış da Kerem yani ben aynı fikirdeyim ya. Ben Barış'ı falan Kerem'in çok önüne çıkartamam yani Barış. Ya Kerem dediğin oyuncu sen şimdi bu seneye bak, bakıyorsun. Mesela bugüne kadar yaptığı her şeyi yok sayıyor.
1: Ferhat Gürses diyor ki abi Arda Turan Atletico'daki gibi olur mu? İhtiyaç halinde kullanabilir miyiz diye soruyor sana.
0: Arda Turan futbolu bıraktı.
1: Evet. Gökhan Gümüşay. İbrahim Bey merhaba yayınlar. İnşallah İbrahim Yavuz'u Fenerbahçe yönetimine alırlar da demiş. Biz de görürüz demiş Gökhan Bey. Peki.
0: Yönetim öyle alınıyor mu ya? Yönetime girmek için para lazım. Öyle alınmıyor yani. Param da yetmiyor gerçi değil mi?
1: Bir de abi yeter seni. Şimdi sen burada mütevazilik yapma İbrahim Yavuz. Yani şimdi. Mütevazilik yapma yani sen. Belki İbrahim Yavuz'a sorar mısın? Şikriniar oldu ki sakatlandı ve uzun bir süre olmadı her ay. Abi Şikriniar, Sanchez tamam bu stoperden çıkalım. Zaten orada girme sebebimiz Sanchez, Şikriniar dedik. Hadi bir de ilerilere gideriz dedik. Gidemedik bile oralara yani. Tamam konuştuk geçtik. 10 artı 4.
0: Konuşmadık bile.
1: 10 artı 4 kuralı abi. Orayı kısaca seninle konuşmak, değerlendirmek isterim. Baksana 50 dakikayı yedik bunları konuşurken.
0: Doldu mu o kadar ya?
1: Abi doldu. Böyle işte bazen hararet olunca tamam iyi oluyor, güzel oluyor, dinleniyor. Bak etkileşim üzerine etkileşim ama haliyle biraz böyle sığ kalıyor konularımızda.
0: Şimdi 16-4'te Fenerbahçe'de Nene var, Şerif var. Yardımcı olursan bana. Galatasaray tarafında kim var 16-4'te? Yabancılarda. Şimdi onları da net unuttum çünkü. Ama Fenerbahçe'de o konuda yani Nene Ben dolayı söylüyorum. Hani Fenerbahçelilerin de biliyorsun Nene'ye karşı ekstra da bir sevgisi, ilgisi var. Yani en azından artı 4 için eli güçlü olur. Ya Şerif konusu zaten hani nasıl olacak çok merak ediyorum ama sonuçta o kuralın önemli bir parçası olabilecek mi bilmiyorum da. Biri daha vardı. Yanlış hatırlamıyorum. Archie Brown'du herhalde.
1: Archie Brown evet o da o da işin içerisinde. Archie Brown, Amara Diouf. Evet.
0: Değil mi ya? Yani bir oyuncu daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü en son programda hatırlıyorum. Fenerbahçe o konuda aslında baktığın
1: zaman. Nimoic, Omar Fayet onlar vardı. Öyle hatırlıyorum.
0: Yok onları geç. Bir oyuncu daha hatırlıyorum. Neyse yani.
1: Nene'den bahsettik mi? Nene.
0: Tabii. Nene. Dedik. Archie Brown, Şerif vardı. Bir tane daha şimdi ismini unuttum. Bir oyuncu daha yine hani o artı 4 kuralıyla alakalı.
1: Peki.
0: Kimdi bir daha söyle.
1: Peki dedim. Yani ben de hatırlayamadım. Ben. İbrahim Yavuz.
0: Yani şöyle işte Galatasaray tarafı işin o tarafı
1: bakıyorum
0: ile ilgili.
1: Bakıyorum aynı zamanda.
0: Bir bakalım yani o da onlarda da artı 4 ile ilgili kim var nasıl bir planlama yapacaklar. Ya aslında bunların hepsini konuşuyoruz da yani maalesef yine bizim buradaki yetersizliğimizi bize anlatıyor. Ya bu federasyon değil mi? Yani mesela dün akşam karar vermedi değil mi? Ya bu artı 4, artı 15 neyse. Ya bunu biliyordunuz ya. İnsan buraya hazırlanmaz mı ya? Şimdi Galatasaray tarafı biraz işin Şampiyonlar Ligi tarafından dolayı olası bir oradaki başarısızlığın önüne geçmek için biraz ses çıkar diyor bu artı 4 hadisesine. Şimdi orada bir başarısızlık olursa Galatasaray Okan Buruk diyecek ki arkadaş bu sistemle biz Avrupa ile yarışamıyoruz. Bak geçen sene 16'da bitirdik. Bu sene başarısız olduk. Çünkü yani olası başarısızlıktan bahsediyorum. Başarılı olursa zaten hiçbir şey demeyecek. Galatasaray tarafı biraz oradan anlatmaya çalışıyor. Yoksa baktığın zaman yerli rotasyonda Galatasaray'ın bayağı eli güçlü.
1: Amara'yı saydık evet. Bu arada. Amara Diouf mesajları geliyordu. Onu da saydım. Sen duymadın galiba.
0: Saydım. Ya Diouf biraz şey diye biliyorum ben. Hani o biraz da altyapıyla alakalı bir durum değil miydi?
1: Yok o da geçiyor listede. Ben saydım. Söyledim.
0: Ha, doğrudur. Yani ama çünkü öyle duymuştum ben de. O yüzden hani daha çok altyapı transferi olarak
1: çıkmışlardı. Söz tekrar sende.
0: Ya dediğim gibi bu kuralların hepsini bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Bak Göztepe'de idareciler mesela ilgileniyor mu senin artı dördünün artı beşinde? Ona bir şey söylendi mi o hazırlanıyor. Hiç senin yasağı kurala falan da gerek de duymuyor, ilgilenmiyor da. Hem seninle yarışıyor, hem sana oyuncu veriyor, hem yurt dışına oyuncu veriyor. Ya oradaki insanlar falan şey mi yani böyle uzaydan falan mı geldiler? Böyle çok ekstra şey mi var yani zekası mı? Üç tane adam yönetiyor ya, iki tane idareci bir de Stoylov. Hiç ilgilenmiyor. Ne dedi Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu? Göztepe'de finansal sınırsız şey var dedi değil mi? Finansal fevkli. Niye? Çünkü hiç oraları delmeyle ilgili bir dertleri yok.
1: Stoylov yani. Dedin. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyişi iddialarını sen nasıl karşıladın? Ne düşündün abi?
0: Yani
1: hem orada planlı bir program var ya Fenerbahçe'de de böyle giden bir süreç var.
0: Çünkü şunu çok iyi biliyor Stoylov. Bugüne kadar bir planlamayla başarılı olduğunu çok iyi biliyor. Fenerbahçe'de bu plansızlığın içerisinde yok olacağını çok iyi biliyor. O İsmail Kartal gibi bakmıyor hayata. O yüzden Fenerbahçe İsmail Kartal'la bir türlü başarılı olamıyor. Çünkü bakışta sorun
1: İsmail
0: var.
1: İsmail Kartal yani. Nasıl bakıyor hayata?
0: Şöyle bakıyor. Bak 2 sene önce 99 puan toplamış bir teknik direktör. Evet. 99 puan toplamış. 2 senenin sonunda onu göreve getiren kulübün başkanı bu yapıyla alakalı sözlerle ilgili sürekli arkadaş bak bu yapı falan bu işlerin arkasına sığınmayın diyen değil mi başkan Aziz Yıldırım. O başkanın göreve getirdiği İsmail Kartal kulübün televizyonunda ilk söylediği şey neydi? 2 sene şampiyonluğumu çaldılar ve bu tescillendi dedi. Kim tescillemiş? Sen duydun mu resmi böyle bir tescil mi olmuş? Benim haberim yok. Biri hocaya söylemiş. Yani hocaya göre o Fenerbahçe iki defa şampiyon yapmış. Kendi söyledi. Şimdi hayata böyle bakan yani ben bilmiyorum bak 2 senede hiç değişmemiş, gelişmemiş. Neler duymamız gerekiyor değil mi o 2 senenin sonunda? Ne diyor Guardiola ve Klopp'ları görmüyor mu? Neler anlatıyorlar? Hala adam öğrenmenin sınırsızlığı ile ilgili bir şey anlatıyor. Geçen gün ben Aspor'da programdayken Kolature bağlandı yayına. Bu Guardiola'nın yardımcısı eski Arsenal, City, Liverpool'lu oyuncu. Diyor ki orada arkadaşımız sordu. Dedi ki yani mesela Guardiola'ya çalışmak nedir fikir? Dedi ki farklı fikirlere çok değer veriyor dedi. Farklı fikirlere çok, düşünebiliyor musun? Biz şurada iki tane farklı fikir ortaya geldiğinde ne diyor? 31 derece hava yanıyor diyor, başına güneş mi geçti diyor. Bak tahammül edemiyor, dinleyen tahammül edemiyor. Bahsettiğimiz insan Guardiola. Bak ne diyor farklı fikirlere ya, adam soruyor neden o diyor. Ben diyor savunmacı olduğum için savunmalarla beni ayrı çalıştırıyor diyor. Çünkü çok deneyimli o sahada.

0: anlatan. Diğer tarafta da sana diyor ki benim iki şampiyonluğum çalındı diyor. Bu da tescillendi. Ben de sana sorarım o zaman. Üçüncüyü çalarlarsa ne yapacağız? İkiyi çaldıran o zaman. Üç de çalınacak Fenerbahçe'de yani. O da onun hazırlığını yapıyor. Üç olursa diyecek ki, olamazsa yine çaldılar diyecek. Olur mu yani şimdi bu düşünceye ben nasıl teslim edeyim koca camiaya? Aklımın mantığımın almadığı konudur. Bak yine konuşulmuyor. Çok önemlidir. 99 puan topladığını söylüyor hoca değil mi? Topladım diyor. Ekip diyor. Bizim ekibimiz diyor. O ekibin en önemli parçalarından biri Recep Karatepe. Yok biliyor musun ekipte? Hiç duydun mu mesela o 99 puan topladığımız ekibin önemli bir parçası Recep Karatepe yok. Türk Kayt diye biri geldi. Sen biliyor musun Kayt'ın nasıl hoca olduğunu? İsmail Kartal biliyor mu? Bir sürü içinde olumsuzluk barındıran bir şey. Bir bilinmezlik.
1: Peki.
0: Yani bunlara bakmak lazım. Bunlar önemli. Yani olmaz demiyorum. Türkiye'de olursun ne olacak? Galatasaray her sene en güçlü olmasına rağmen her sene aynı senaryo. İki tane maç Fenerbahçe kendi kendiyle problem yaşamasa. Bir şey daha söyleyeceğim. Son kapatacağım ondan sonra. Tamam. Çok zamanınızı aldım. Bir şey okudum yine. Dedi ki işte Aziz Yıldırım bu dedi. Söyle abi şunu. Fikstür. Fikstürle alakalı. Hani Galatasaray hep şeye geliyormuş. Kendi sahasında oynuyormuş Avrupa maçlarından sonra. Yani bunu bir avantaj olarak hatta bunu herhalde manipüle ettiklerini söylüyorlar değil mi? Düşünce bu yani. Ben de diyorum ki ya arkadaş geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaybettiğin iki tane maçı sen kendi sahanda oynadın ya. Hani ne alakası var içeriyle dışarının? Al bak sen içeride oynadın. Galatasaray bunu avantaj, Galatasaray'ın bunu avantaja çevirdiğini söyledin. Sen yenemedin Kasımpaşa ile Rizespor'u. İkisine de 90'da gol yedin, artılarda gol yedin. Demek ki konu o değilmiş. Yanlış yerde yine arıyorsun problemi Fenerbahçe olarak. Bence işin bu tarafında bakmakta fayda var.
1: Abi sana bu arada yarına ilişkin de mesajlar var. İbrahim Yavuz'a ilet lütfen demişler. Güneş hava durumu mesajları geliyor abi sürekli.
0: Öyle mi?
1: Sana bak oradan eleştiri
0: sıcak
1: geliyor.
0: Sıcak olacakmış
1: abi. Ama İbrahim Yavuz'a güneşte kalmadım diyor bugün için.
0: Ben zamanımı işte söyledim. Yine aynı yerde geçireceğim için. Yani ben o mesajı veren arkadaşlara benim tavsiyem tabii ki. Peki. Onlar çünkü bunu deneyimlemiş muhtemelen. Bayağı evet. Bir sıcak rahatsız etmiş. Dikkat edin yani.
1: Peki abi. İşin esprisi. Güzel fikir aylarına düştük ama. İbrahim abi sağ ol. Ağzına sağlık. Selamlar, saygılar. Sağ ol. Araya gidiyorum. Aranın ardından burada olacağım.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok...

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. 0212 273 10.10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Radyo Gol frekansındasınız. Ben Berk Sayar, haber masasındayız ve Sayar Berk Instagram hesabından takipleşebiliriz. Oradan takip eden Mehmet Bey'e de teşekkür edelim. Az önce bizlere oradan yazan Gökhan Bey'in mesajını görüyorum. Instagram'dan da yalnız bırakmayan. Gökhan Bey size de teşekkürler. Erkan Özcan, İsmail Karakış, Uğur Bey, aynı zamanda Uğur Bey'in soyadı yazmıyor ama Uğur Çalık, peki teşekkürler. Mehmet Yazıcı mıydı? Doğru. Mehmet Yazıcı. Mehmet Yazıcı da bizi takip ediyor. Görüyoruz ki dinleyicilerimizden ve hepsine teşekkürlerimizi iletelim. Orada da bizi yalnız bırakmayan sizlere, Sayar Berk Instagram hesabı adına orada da bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimize sizlere teşekkür edeyim. Güneşli bir İstanbul gününden selamlar mı diyelim? Öyle mi girelim bu kısma? Güneş de gerçi batmak üzere, yani şu gün batımının keyfini kimisi Beykoz'da, kimisi Üsküdar'da, kimisi işte Kadıköy'ün belirli bir bölgesinde. Adalarda belirli lokasyonlarda, mesela adalarda Burgazada'da Kalpazankaya tarafında çok güzel olur gün batımı. Avcılar tarafından, Büyükçekmece tarafından, o günün battığını Beylikdüzü tarafından, ya yani batıdan o battığını, günün batışını çok güzel izlersiniz de, ama işte mesela Ayayorgi'ye çıkarsanız orada çok da görmezsiniz. Belki sol tarafında o küçük 3-4 masası daha vardır Ayayorgi. Kırgazinosu vardır hemen kilisenin yanında, en tepede Büyükada'da. Orada böyle belki biraz görünür. İşte gün batımı vesaire. Biraz da onun tadını çıkarttığımız saatlerdeyiz galiba İstanbul'da gün batımı adına. Her neyse, ben konuyu güneşli bir İstanbul diyerek İbrahim Yavuz'a esasında biraz böyle yine küçük bir mesaj da getirmeye çalışmıştım. Ya işte dinleyicilerimizin de, az önce İbrahim Yavuz, sizlerin de İbrahim Yavuz için güneş mi geçti başına İbrahim abi, ne oldu sana böyle dediği noktada, işin esprisi tabii ama bu arada o güneş hepimizin başına geçmiş olabilir bugün, ayrı konu. Sıcaklardan, soğuklardan çok konuşuruz. Kışın böyle çok nadir zamanlar vardır, hatırlar mısınız? Ya ne soğuk ama ya, bu kadar da olmaz dediğimiz. 3 kere derim bunu, 4 kere derim. 365 günün 250'sinde, 200'ünde yayın yapıyorsam, 280'inde yayın yapıyorsam mesela, izinleri vesaire çıkarttığımda bunu 3 gün 4 gün duyarsınız. Yazları da 3 gün 4 gün duyacağınız o sıcaklardan biri miydi acaba bugün? Hadi anket yapalım diyeceğim, yine mesajlar yağacak. Konuyu saptıracağız, konuyu sulandıracağız, yapmayacağım öyle bir şey ama galiba biraz da oraya gidiyor iş, ama ne dersiniz? Biraz da onu sorgulatıyor bana. Aynı zamanda İbrahim Yavuz'la konuşurken biraz böyle eskilere de gittim. Aydın Cingöz, İbrahim Yavuz, Emre Eren yayınlarda, Futbol Eren olsun, Ulusal Kanal olsun, Radyo Gol'de olsun, zaman zaman frekanslarımızda olsun, radyomuzda olsun, orada çok güzel böyle tartıştıkları yayınlar olurdu. Çok da keyifle dinlerdim açıkçası, onu da söylemek lazım. Bir oralara gitmedik değil. İbrahim Yavuz'un o hararetli tartıştığımız anlarda, konuları değerlendirmeye çalıştığımız anlarda İbrahim Yavuz'un o çıkışlarından onu az çok böyle bir şey yaptık, gördük. İbrahim Yavuz'la bağlantımız oldu. Onunla değerlendirmemiz oldu. Ve tabii onunla da fikir ayrılığımızın olduğu birçok da nokta oldu. Ona hak verenler aynı zamanda bizim düşüncemize, yine aynı şekilde İbrahim Yavuz'la ortak düşündüğümüz yerlerden işi ele alanlar, oradan değerlendirenler, benim fikrime katılanlar, birçok mesajlarınız var. Hepinize teşekkürlerimizi iletiyoruz. İbrahim Yavuz'a çok çok selamlarını gönderenler var. Aynı zamanda birçok mesajla burayı destekleyenler var. Teşekkürlerimizi iletelim. Aytekin Akay ile biraz Trabzonspor diyeceğiz. Neden Trabzon diyeceğiz? Çünkü Trabzon tarafında da bir 8-7 transfer. 7 mi 8 mi? Aytekin Akay'dan net transfer sayısını alırız şimdi. Böyle bir süreç var. Yani net bir şekilde başlanan, hani belki de İbrahim Yavuz'un o klasik her zamanki gibi haklı olduğu, doğru planlama dediği nokta var ya, oraya da tak tak tak net transferlerle açıklayarak, mesela hepsi Savic gibi oyuncular mı? Değil. Ya da baktığında hepsi olay gibi oyuncular mı olacak? O da soru işareti. Ama işte iyi transferler olduğunu düşündürmesi, planlılığın getirisi olarak bunu düşündürmesi Trabzonspor tarafı da mutluluk yaratıyor. Nedir, ne değildir? Bunun devamı gelecek mi? Ve aynı zamanda Trabzonspor'daki çalışmalar, gündem nasıl geçiyor? Trabzonspor'la alakalı ne var ne yok kısmını biraz eksik kaldığımızı ve konuşmadığımızı gördüm. Eksik kaldığımızı o kısımda gördüm. O yüzden Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'a soracağım. Aytekin Akay, hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de iyi yayınlar, iyi selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şu ana dek kaç transfer açıklanmıştı? Onu 8
1: mi? Şimdi resmilerden gidersek tabi Metehan var, Metehan Mimaroğlu var, Samet Akaydın var, Thierry Karadeniz var, Melih Kabasakal var. Yani onlarla ilgili de video vesaire de hazırladı kulüp. Ama bu sayı 4'ten 7, 8, 9, 10'a doğru çıkacak gibi görünüyor. Yani son açıklamalar dışında diyorum. Şimdilik tabii bazı oyuncularla ilgili Trabzonspor'un açıklamasından önce, yani yeni oyuncu açıklamasından önce takımla ilgili ayrılacaklar da önemli. Bu oyuncuların tabii hem yabancı transfer hem yabancı kontenjan hem diğer nedenlerle bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor ki yeni oyuncular açıklansın. Ama şu anda Metehan olsun, Melih olsun, işte Tarık Aydınız olsun ya da Samet olsun, bunlar serbest statüde oyuncular ve ücretleri makul seviyelerde görünüyor. Her şeye rağmen makul seviyede görünse de Trabzonspor'la biraz daha böyle, mesela işte Tarık Aydınız 4 civarı bir anlaşması var yıllık. Metehan'ın 20-30 arası, Melih'in 30 civarı, Samet'in işte 40 civarı bir yıllık hak ediş maaş anlaşması var. Baktığımızda öyle makul, mantıklı rakamlar, çok uçuk kaçık rakamlar değil. İşte 1 milyon euro ve altında rakamlar, 1 milyon euroyu görmeyen rakamlar. Tabii burada önemli şey kaleci Onana'ya ne verileceği. Eğer Onana'ya böyle 5-6 civarında bir para ödenirse, Augusto'nun satılan parası Onana'ya gitmiş olur zaten. Yani Onana o parayı tek başına almış olacak. Eğer 5-6 milyon eurolar şu an kulüp çevrelerinde ve bizim medyada konuşulan paralar gerçekse Onana için, Augusto'dan gelen para öyle 1-2 futbolcuya gidecek gibi görünüyor. Ama Trabzonspor'un biraz daha net transferler yapması gerektiğine inananlardanım. Özellikle
0: net transfer değil mi bu transferler? Öyle mi değerlendiriyorsun?
1: Yani %100 net transfer, burada hani şeyi çıkartırsak, Melih mi? Yani sadece bir Samet'i, o da Samet'i düşünebilirsin net transfer olarak. Burada diğerleri sanki

0: rotasyon oyuncusu olur gibi görünüyor. Eğer hedefli bir takım kuracaksanız, başa güreşen, yarışan bir takım kuracaksanız, biraz daha böyle işte sola sağa net oyuncular almanız lazım. İyi bir santrafor edinmeniz lazım. Yani Zubkov olmaz belki. Zubkov'un yerine siz Samet'i değerlendirirsiniz. İşte net transfer bu. Şimdi siz Zubkov'un hani sakatlığı vesairesinin dönüşü geç olacağı için Zubkov yerine Samet oynar. Savic var, Vivu var. Vivu'yu elden çıkarma durumu var. Tabii Vivu'nun elden çıkması, bu da konuşulanlar arasında. Vivu elden çıkarsa gene başka şeyler konuşulabilir Trabzon'da. Çünkü hedefli takımlarda Onaçu, Vivu gibi oyuncular tutmanız lazım ki biraz da ücretleri de tabii ki makul mantıklı olması lazım ama bu oyuncuları tutmanız lazım ki yarışabilirsiniz. Şimdi benim sürekli karşı olduğum başka bir şey var. Bu tabii şahsi bir karşılık değil. Bu genelde edindiğimiz tecrübelerden oluşan genel bir kanıya vardığımız bir karşılık. O da şu, yani bir takım her sezon 8-10 oyuncu almaz. Almaması lazım. Yarışan takımlarda bu olmaz. Bu sirkülasyon fazla. 8 oyuncu, 10 oyuncu, 14 oyuncu, 15 oyuncu. Yani bir başkan görevi boyunca işte 2 yıl, 3 yıl görev yapıyor. 2 yılda 25-30 oyuncu geliyor, gidiyor. Büyük bir sirkülasyon. Yani buna Bu bir kurumsal kulüp için doğru şey değil. Bunun dünyada örneği de yok. Biz dünyadan oyuncu alıyoruz, dünya kulüplerine hiç bakmıyoruz. Bunlar ne yapıyor? Yani Portekiz Ligi'nden oyuncu alıyoruz.
1: Bu arada Aytekin Akay, dediğin doğru, katılıyorum ama şimdi Trabzonspor tarafında bu oyuncular da hep biraz geleceğe yatırım gibi görünen oyuncular olarak da... Özür dilerim. Bir iki gündür boğaz enfeksiyonu var. Ondan dolayı yayına da yansıyor bu öksürükler. Ama şurada kalmıştık. İşte geleceğe yatırım olarak görülen oyuncular da var bunlar arasında. Bir dinleyicimiz yazmış. Şimdi demiş ki Ali Cemal Bey. Sorar mısınız? Trabzonspor'da Fatih Tekke döneminde kaç transfer yapıldı? Rakam olarak söyleyebilir mi demiş toplam. Ben de programın başında sormuştum ya sana.
0: Geçtiğimiz seneden itibaren tamam, önceki yıllara göre biraz daha az, yani 20'ye ulaşmadı ama şu var şimdi, ne çok oyuncu alırsın ne az oyuncu alırsın, burada nitelik mi nicelik mi sorusu sorulur. Nitelik önemli, nicelik değil. Yani siz şöyle düşünebilir insanlar, taraftarımız, bizi dinleyenler şunu düşünebilir. Ya ne olacak ki, rotasyonda kullanabilirsin. Geçtiğimiz sezon kulübe şeydi, zayıftı, şuydu buydu. Değil aslında. Şimdi siz oyunu değiştirebilecek, oyundaki sonucu etki edebilecek rotasyon oyuncusu alabiliyor musunuz? O önemli olan. Yoksa bir de kulübesini dolduralım diye oyuncu alınmaz. Onun için burada ben Fatih Tekke'nin tabii ki bu planlamanın içinde olduğunu, Fatih Tekke'siz oyuncu alma satma ihtimali yok kulübün. Başkan da onu yapamaz. Keşke, yani bu eski öğrenme, eskiden başkanlar oyuncu alırdı, satardı vesaire, hocaya sormazdı. Yani bazen o yılları arıyoruz. Yani bu biraz amatörce gelebilir ama bazen o yıllarda atıfta bulunmak lazım. Yani ne doğru işler yapmışlar da diyoruz yani eski başkanlar. Şimdi teknik adam, scout, izleme komiteleri izliyor, alıyor, büyük bir ayar kırıklığı oluyor. Yani bunların yakın dönemde çok örneği var. Trabzon son dönemde, ben geçenlerde de böyle bir şey yazdım, son dönemde güzel bir şey deniyor. Yani 3'e 5'e alıyor, 20'ye satabiliyor. Eğer bunu yapabilirse, bunu Benfica yapıyor, Dortmund yapıyor, yetiştiriyor, işte 2'ye 3'e mal ediyor, dünya piyasasına 40'a 50'ye satıyor. Bunun ekol futbol ülkesi dediğimiz Almanya'da örneği var, Hollanda'da örneği var, İspanya'da örneği var. Ama bakın, Barcelona'nın altyapıdan, geçen böyle bir istatistik okudum, çok da güzeldi. Barcelona'nın altyapıdan A takıma oyuncu katkısı %50. Yani İspanya'da ortalama %40, %50. Bizde %10'larda. Yani altyapının A takıma katkısı %10. Bir o geri kalan, bak Türkiye'de %10, Bundan Trabzon'da aşağı yukarı %10, %15'lerde, hadi 20 olsun. Trabzon'da kadroda gene altyapıdan oyuncu oluyor ama vitrine çıkan oyuncu sayısı az. Türkiye'de altyapıdan A takıma katılan

0: oyuncu oranı %10'u geçmiyor. Bu milli takımdaki başarısızlığı okuduğumuzda biraz da bu aslında neden sonuç ilişkisiyle ortaya çıkıyor. Yani biraz futbolda matematik yok diyorlar da aslında futbolda bir matematik. Bakın İspanya'da %50 altyapının yukarıya katılımı. İşte Almanya'da bu seviyelerde, Belçika'da bu seviyelerde, Hollanda bu seviyelerde, İngiltere vesaire, hemen hemen Portekiz daha da yukarıdadır. Portekiz'de müthiş bir altyapı kültürü var. Türkiye'ye tam tersi bir sürü futbol amatörden başlayarak bal ligleri, süper amatörler, futbol kulüpleri var, futbol okulları var, büyük futbol kulüpleri var. Ama altyapıdan katılım %10'larda. Bu biraz da futbolumuzun durumunu açıklıyor. Şimdi sen olay gibi bir oyuncu 19 yaşında, sen U19'un dünyada ikinci olmuş. Yani müthiş bir şey. Bunun bu tek başına bakın. İspanya'nın, Barcelona'nın, Real Madrid'in, Bayern Münih'in, Liverpool'un falan U19'ları dünya ikincisi olsa bunu dünya duyar ve o oyuncuların peşinde gider. Bakın dün akşam Belçika maçını izliyorum, şeyde Belçika Senegal maçını. Meunier bizde oynadı biliyorsunuz. Orada maçı anlatan arkadaşımız dedi ki Belçika'nın altın kuşağından. Yani yıllar önce Belçika'nın U17'ler, U18'in, U19'undan gelen oyuncu işte bir zamanda geldi. Trabzon'da oynadı. Oynadığı dönemde de müthiş bir oyuncuydu söyleyeyim. Yarım dönem geldi. 7-8 asist yaptı. 1-2 de gol attı diye hatırlıyorum. Yani tadı damağımızda kaldı ve durmadı Trabzon'da. Çünkü Trabzon'daki durumu gördü kariyer açısından. Başka bir tercihte bulundu. Kendisine göre doğru. Bize göre keşke kalsaydı. Şimdi biz U19 Trabzon'daki U19 kulüp takımından bir tane oyuncu yukarıya atamadık. Bırak hadi atamadık. Biz yarışmacı bir takımız. Bu oyuncuları bir yere pazarlayamadık. Tam tersi oyuncuların yıldızını da düşürdük. Yani belki de bu oyuncuların birkaçı işi futbolu bıraktı. Emlakçılığa döndü. İnşaata döndü. Başka işlerde çalışmaya başladı. Bunu nereye bağlayacaksın diye dinleyicilerimiz ve siz de merak ediyorsunuz. Şimdi bu astronomik ücretler, şimdi biz Trabzon topluyor ya böyle yerli oyuncuları sağdan soldan. Aslında bu potansiyel kendisinde var. Yeter ki bu potansiyeli harekete geçirecek bir enerji lazım. Bu Türk futbolu için de geçerli. Bakın az önce birkaç gün önce işte UEFA, FIFA özür diliyorum. Türkiye'ye Dünya Kupası'na katılım payı için işte 14 milyon, 15 milyon euro falan filan ya da dolar da olabilir. Bir katılım payı vereceğini söyledi. Federasyon başkanımız da dedi ki biz bunun üzerine
1: Aytekin Akay'la Taka Gazetesi'nin Aytekin Akay'la Trabzonspor gündemini konuşuyoruz.
0: Futbol Federasyonu başkanımızın da bir açıklaması oldu. Doğru herhalde. Biz işte bunun üzerine bir iki daha katıp oyunculara dağıtacağız. Bu kocaman bir yanlış. Böyle bir hata olmaz. Şöyle bir planlama yapılmalı bence. FIFA'da bunu şart koşmalıydı. Konuyu biraz dağıttım ama bu çok önemli. Biz size 15 lira yolluyoruz ama siz bunun 5 lirasını altyapılara harcayacaksınız. 7 lirası, 3 lirasıyla şu eksik olan tesisleri yapacaksınız. 2 lirasıyla 5 lira. Yani o planlamayı da FIFA'nın yapması gerekir. Yoksa siz Dünya Kupası'na zaten o da yanlış da yani. Milli futbolcu demek asker demek. Yani sınırdaki asker, bayrağı o üniformayı giyen asker neyse milli takımdaki futbolcu da aşağı yukarı aynıdır. Bunlar çok ünlü olması bir şeyi değiştirmez. Milli forma için bu tarz para vesaire konuları villa bunlar konuşulması lazım. Keşke hiç konuşulmasaydı. Çünkü o milli duyguyu milli duygudan işi çıkartıp takım işine gidiyor. Şimdi siz 14-15 milyon doları oyuncuya da zaten 14-15 milyon dolar oynadığı takımdan da alıyor. O farkı görmesi lazım. Oyuncunun da demesi lazım ki biz bu parayı istemiyoruz. Oyuncuların keşke öyle bir şey olsa. Biz bu parayı şehit ailelerine, gazi ailelerine vesaire ampute milli takımına, altyapılara vesaire bağışlıyoruz gibi.
1: Peki.
0: Bir şey bekledim ama göremedik. Şimdi bunu nereye bağlayacağım?
1: Bağlayacağın yere aynen öyle. Aytekin'e onu soracağım.
0: Evet. evet, konuyu Trabzon'dan çıkarıp Türkiye'ye yıktık ama milli takımdaki bu başarısızlık, net başarısızlığı bir şekilde hepimize dokundu. Şimdi biz bir Senegal'i izliyoruz, Belçika'yı izliyoruz, Kolombiya'yı izliyoruz. İzliyoruz ya, şimdi Cezayir'i, Fas'ı izleyeceğiz. Keşke o potansiyeli bizde fazlasıyla var. Trabzon'da da bu potansiyelin çok çok fazlası var. Yeter ki doğru planlama olabilsin.
1: Nedir abi doğru planlama peki sence? Doğru planlama, sporu yakından takip eden gazeteci hani olarak.
0: Saatlerce belki üzerinde tez yazılır, yıllarca konuştuğumuz şeyler, en başta bir kere her sene 8-10-15 oyuncu transfer etmemekten başlanabilir bence. Ama şu doğru, 3'e alıp 20'ye satabiliyorsan bu başarı. Bunu bazı Trabzonlular ve çoğu Trabzonlu onu satma bunu satma diyor, yanlış düşünüyorlar. Eğer 3'e oyuncu 4'e 5'e mal edip 15'e 20'ye 30'a satabiliyorsanız bu da ayrı bir başarıdır. Onu da görmek lazım diyorum.
1: Peki. Bir dinleyicimiz der ki Fatih Bey Trabzonlu ve şöyle der. Olumlu hiçbir şey mi olmuyor Trabzonspor'da? Minit'ten Fatih Komar ben der.
0: Olumlu bir şey, işte olumlu şu. Augusto gibi oyuncular eğer tespit edip dünya futbolunda tespit edebiliyorsanız ediyor Trabzon zaten. Bunları 15'e 20'ye dünya piyasasına satabiliyorsanız bu bir olumlu iş. Olumlu işlerden biri bu. Geçtiğimiz sezon beklentiler
1: peki
0: düştü.
1: Olay de durum ne?
0: Olay mesela ilk geldiği
1: asıl
0: zaman
1: beklenti orada ya.
0: Devre arası evet. Yani Dünya Kupası performansı Trabzon'da o çok iyiydi, olağanüstüydü. Maradona'ya kesinlikle katılmıyorum. Orta ve ortanın altıydı bence. Çok öyle ama tabii orada oynaması, şimdi bizim gazeteci arkadaşlarımız da söylüyorum kızıyorlar. Ya hemen ilk 11 çıktı, fiyatı 40 milyon oldu. Yok öyle bir şey ya. Ya hayal kurmayın arkadaş ya. Zaten Türkiye'de bir futbolcu 40 milyona zor.
1: Aytekin Akay 50 milyonlar konuşuluyordu ya. 40 ya, değil 50'ler ya konuşuluyordu. Şimdi olay artı bir oyuncuya 50'ler yazılıyor hala mesela. Kim de oyuncu? Augusto değil de bilmiyorum. Hatırlayamadım. Ya,
0: biz de Türkiye'den bir futbolcu Türkiye'den Türkiye liginden gitmez. Bakın Türkiye liginde bir hakemi bile değerlendirmedi dünya futbolu ya. Ya biz dünyada yok muyuz? Haritada yerimizi bilmiyorlar. Biliyorlar tabii ki. Ne hakemleri var? Gördünüz mü hakemleri? Hakemlik nasıl yapılır? Gördünüz mü? Tek tük hata dışında müthiş tarafsızlığın yani tarafsızlığın peki bir şey müthiş maçı yönetiyor hakemler.
1: Geldik abi tekrar olayı oraya kaçmadan.
0: Olayı niye dönüyor? Şimdi Türkiye'de peki bir futbolcu Trabzon Fener'de bile olsa Galatasaray'da bile olsa o paraları görmesi zor. Ancak Icardi tarzı işte böyle çok çok şaşalı meşhur ünlü bir yerden gelmiş olacak ki o paraları görebilsin. O da yaşı genç olsun. Olay Türkiye'den giderse bak Türkiye'den bir yere giderse 20'ye gider ama Fransa'dan bir yere giderse 50'ye gider.
1: Peki. Yani aslında bilineni söylüyorsun.
0: 50'yi göremez ve yapmaz da yani.
1: Neden?
0: O dendiği gibi bir oyuncu değil bence. Yani o oralar ancak şu an konuşamayız. 23, 24, 25'ten sonra belki o rakamları görür ama şu an değil.
1: Peki. Aytekin Akay ile konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz. FIFA'nın muhatap aldığı Cüneyt Çakır'ı federasyon muhatap almıyorsa hakemliği konuşmaya gerek yok. Bahtiyar Ekren ben demiş. Bahtiyar Bey bence siz de çok muhatap almasanız iyi olur ya. Bilmiyorum. Cüneyt Çakır'ı bu kadar farklı bir yerden bağlayıp savunan birini ben 6 yıldır spor medyası içerisindeyim. Belki ikinci kez yine görürüm. O da 10. yıla ulaşınca mı olur? 9. yıla ulaşınca mı olur? Onu böyle bir ya bilmiyorum. Benim görüşüm düşüneceğim. Çok mu keskin düşüneceğim onu da bilmiyorum ama görmedim yani sizin gibi düşünen Cüneyt Çakır'la ilgili. Kaldı ki düşüneni yine böyle kendimce yanlış bulurum. Yarın öbür gün herhalde. Bu değiştirmez yani ikincisine sizin düşüncenizin bir ikinci örneğine rastlayışım. Ama bilmiyorum böyle diyor mesela işte orada Bahtiyar Bey. Sen katılıyor musun Bahtiyar Bey'in bu
0: ya
1: görüşüne?
0: Şimdi biz Cüneyt Çakır'ı savunsak bir işimize yaramaz, savunmasak da bir işimize
1: yaramaz. Peki politik
0: ama
1: konuşacağım
0: var
1: diyorsun sen. Peki.
0: Şu var. Ne olursa olsun bizden dünya kupalarına, Avrupa futbol şampiyonlarına hakem giderdi yani. Ne olursa olsun. Bak 90'lı yıllarda da gitti. 2000'lerde de gitti. Ya biz o kadar geriledik mi ya? Yani 2000'li 90'lı yıllarda bizim futbol neredeydi ki? Biz 2002'de Şenol Güneş'in takım elbisesini konuşuyoruz hali. Bak 2002'de Şenol Hoca'nın takım elbisesini ve saç stilini konuşuyoruz. Biz o dereceye gelemedik yani. Biz 2002'nin gerisindeyiz herhalde. Tabii ki 2002'deki o başarı da, Dünya Kupası'ndaki başarıda kimisi yok onunla karşılaşmadı bununla dese de katılmıyoruz. O Galatasaray'ın 96 o jenerasyonunun 96, 97, 98, 99 jenerasyonunun sonra UEFA Kupası'nı kazanan, Süper Kupa'yı kazanan o takımın etkisi tabii ki var. Ama biz o yılları

0: çoktan aşmamız lazımdı. O yıllarda dahi yani Türkiye hiçbir yere gitmese bile bir hakem yollardı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na yollardı. Dünya Kupası'na gönderirdi. Şampiyonlar Ligi'ne gönderirdi. UEFA Ligi'ne, finallere gönderirdi. Ama şimdi hiçbir şey yapmayalım. Bence bu tarz organizasyonlara hakem hazırlayalım. Bu bile başarız bakın. Bu bile başarıdır. Dünya Kupası'na Avrupa, 2 sene sonra Avrupa Şampiyonası var. Oraya mesela hakem gönderelim. En azından 2 hakem gönderelim. Hakemin yani futbolun seviyesini bak bu. Peki. Hakem göndermeme Peki. olayı şöyle bir şeye neden oluyor. Senin futbol kaliten düşük. Senin lig kaliten düşük. Senin lig değerin düşük. Başka şeyler düşünüyor Avrupalılar ve dünyalılar seninle ilgili. Ya Türkiye'deki futbolla ilgili başka şeyler düşünüyorlar. Onları şimdi burada söylemeyeyim. Başka şeyleri insanlar anlamıştır. Yani o hakemler orada sonucu etkiliyor. Vara rağmen bakın var olmasına rağmen hakemliğimiz diplerde. Onun için Cüneyt Çakır'a kadar bir sürü meselemiz var yani.
1: Var abi. Ya var ve dinleyicimiz şunu diyor mesela. Siz başarıya mı bakıyorsunuz yoksa siyaset mi yapıyorsunuz? Anlamış değilim demiş. Siyaset ya şimdi, yapıyoruz biz Bahtiyar Bey. Öyle diyelim çıkalım. Tamam peki ya siyaset yapıyoruz.
0: Biz kimseye şu
1: an... Hayır Aytekin Akay siyaset yapıyoruz. Hoş geldiniz. Öyle diyelim. Evet. Bahtiyar Bey hoş geldiniz. Bekleriz yarın da. Siyaset ya, yapıyoruz.
0: Şimdi adam diyor ki onu konuşma siyaset. Ya siyaset de konuşuyor.
1: Hayır ya siyaset yapıyoruz. Ne geç onu sorguluyor. O oraya yakıştırıyorsa öyle yapıyoruz.
0: Sonra, bak ben Trabzon fanatikliği yapmıyorum. Trabzonspor fanatikliği de yapmıyorum. Ki yıllardır içindeyim. At gözlüğüyle bakmıyorum. Futbolcuma Trabzon'daki futbolcu 10 liralı futbolcu 30 lira demiyorum.
1: Evet.
0: Trabzon Türkiye'nin Bayern Münih'idir demiyorum. Tam tersi eksikleri kendime göre gördüğüm eksikleri yapılamayanları, söz verilip yapılamayanları becerilemeyenleri anlatmaya çalışıyorum. Bu Türkiye için de geçerli. Şimdi
1: Peki.
0: ya biz niye sabah kaç kişi sabah 5'inde 6'sında uyanıyor? Yani İşi olmadıktan sonra, bir işe gitmedikten sonra Doğru. kaç kişi uyanıyor? Bak binlerce, milyonlarca kişi uyandı be. Bak namaza uyanmayan insanlar maç için uyandı ya. Onu biliyorum ya. Bak namaz Peki. için kalkmayanlar maç için kalktı. Siyaset bu yani. Biz bu bayrağı seviyoruz. Bu renkleri seviyoruz. Şimdi orada olsaydık farklı olmaz mıydı? Şimdi ne oldu Berk? Takımların kampları başladı. Hadi evet. Muhabirler yurt dışı kamplarına gidiyor. Beşiktaş'ın Slovakya kampı işte. Şimdi biz bırak ya biz ligimizi değil biz milli takımı da takip etmemiz lazımdı. Şu an milli maç için canhıraş şekilde akşam sabaha yakın neyse gece yarısı televizyon başına koşmamız lazımdı. Yani futbolumuzdaki o toplam kaliteyi yükseltirsek kulüplerimizde de o kalite yükselecek diye düşünüyorum.
1: Teşekkür evet. ediyorum. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım ben Aytekin'e.
0: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize size selamlar.
1: Trabzon'a girmektense böyle biraz bu işin felsefesine, futbolun
0: oralara gidiyor.
1: Ya bir Şenol Güneşlik, bir Şenol Güneş yolunda ilerliyorsun Aytekin Akay. Öyle söyleyeyim felsefesi kısmında bu iş. Ne söyleyeyim sana? Ya,
0: keşke o seviyeye gelebilsek, işin yani, iki seviyesine işte, gelsek.
1: Yok şey ben orada felsefe kısmından bahsediyorum. İşin ismini.
0: Felsefe. Tamam. Ya felsefe de var, pratiği de söylüyoruz aslında.
1: Tamam. Taka Gazetesi'ne, Trabzon'a senin vesilenle selamlarımız olsun o zaman.
0: Sağ ol, selam olsun. Sevgili
1: teşekkür ediyorum. Sağ ol. Gelen mesajlara bakıyoruz şöyle bir. Bir dinleyicimiz der ki Berk abi bugün hep reyting oynadın farkında mısın der. Ne yaptım da reyting oynadım? Söyle mesela. Ama tamam belki şuradan rakak veriyorum sana da. Kim yazdı hemen ona bakalım önce. Gökhan Bey tamam. Yeni yazmış Gökhan Bey. Belki de ilk defa yazıyor radyoya. Böyle çok zıt görüşleri oynadım. Çok dinleyicilerimize zıt görüşlerde gibi göründüm. Çok İbrahim Yavuz'la böyle zıt görüşe gittik. Karşılıklı. Güzel ama seviyoruz böyle hani tartışmalı geçmeyi. Yoksa al gülüm ver gülüm. Yan pas, sürekli yan pastan hoşlanıyor musun sen? Ya da işte futbolu izlerken bundan hoşlanmadığın gibi. Radyoda sürekli İbrahim abiye pas atsam o da bana pas atsa. Hah çok güzel dedin belki bravo dese. Ya da ya İbrahim abi ağzınla bin yaşa bak şu da vardı hatırlıyor musun deyip. Ben onu doldursam, o beni doldursa, fikir ayrılığı olmasa ben açıkçası öyle bir programı dinlemek istemezdim bir dinleyici olarak. Böyleleri sanki daha iyi. Mesela bak Cüneyt Çakır diyor bir dinleyicimiz. İyi ki de yazıyor. Onu da söyleyeyim Bahtiyar Bey. Cüneyt Çakır diyor. Ben Cüneyt Çakır'a çok net karşı geliyorum. Ya işte Cüneyt Çakır ama o da çok iyi değildi falan böyle. Yumuşak yorum değil abi. Bahtiyar Ekren Cüneyt Çakır'ı savunuyor. Alakası yok diyorum. Geçiyorum. Ya da işte sizin gibisini ben 5 yılda bir kere gördüm diyorum. Hakikaten içimden geçen bu. Şimdi bunu mu saklayayım?

0: Allah'ın bildiğini kuldan saklamak olacak bu durum. Ve o da haliyle biraz işi böyle daha da böyle işte yumuşak yumuşak konuş konuş geçe götürüyor. Çok da benim tarzım değil açıkçası öyle yayınlar diye düşünüyorum. Siz başarıya mı bakıyorsunuz yoksa siyasete mi demişti mesela, bak o da onun hemen ardından. Gelen mesajlara şöyle bir hızlıca bakalım tekrar. Berk Bey, sakin bir değerlendirme gerekirse Bahtiyar Bey Cüneyt Çakır'ı savunmak yerine Hacı Osmanoğlu'na laf söylemek istiyor sanırım demiş. Yani sanki Cüneyt değil de Derdi İbrahim Bey gibi demiş. Bak o da farklı noktadan okuyor. İlker Yaman'ın görüşü, düşüncesi. Ben olayları farklı yerden de okuyabilirim. Böyle aktarayım size şeklinde. Zamanında Engin Baytar Cüneyt Çakır'a bir eylemle Türk futboluna bir şeyler anlatmaya çalışmıştı ama maalesef çok geç anlaşıldı. İyi yayınlar Berk Sayar demiş. Hatırla, peki tamam, bahsetmediğiniz detayından da konunun, hatırlatmayalım. Sorun vardı, olay Galatasaray defteri yeniden açılır mı demiş. Özür diliyorum, bu öksürük durumu maalesef bir de böyle 30-35 derecelik hava sıcaklıklarında hafif bir gribal enfeksiyon dahi insanı yoruyor. Ama bana da böyle yayın, açıkçası hani insanın işi bazen böyle insana iyi gelir, can verir ya, bana da yayın can veriyor, yayın iyi geliyor. Öyle medyada da hani böyle bir görüş açıkçası bende ilk stajyerliğimden beri vardır. Hani öyle en ufak şeyde dinlenmek yerine yayınlara devam etmektir. Ama o yüzden 3-5 kez bugün aşağı yukarı ortalama bir öksürüğümün sizlere denk geldiği, yayına denk geldiği anlar oldu. Tutamadığım, özür dileyerek. Onun için de özür dileyeyim sizlerden. Teşekkür edeyim katkılarınız için tekrar. Gelen mesajlara bakıyoruz, hızlıca bakıyoruz. Bir öksürük girdi araya, bak neler unuttuk. Tarafsız yorumcu istiyoruz Radyo Gol lütfen demiş. İbrahim Yavuz bağlandığında mı yazmış acaba? Biraz geçmiş bir mesaj. Peki. Hoşunuza gitmemiştir, öyle demişsinizdir. Farklı fikirlere değil de Kerem'le Barış'ı bir tuttuğu için öyle söylemişlerdir demiş. Kerem'le Barış. Peki, eski mesajlar bunlar. Biraz aşağı indik mesajlarda. Teşekkür edeyim. Araya gideyim, aranın ardından son bölümde burada olalım. Fred'in açıklamaları var. Fred'i dinleyeceğiz.
1: Reklam.

Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Van Kart'ın jest oldu. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berk Seher, son bölümde birlikteyiz ve Fred'in açıklamaları var demiştik. Bir mesaj geldi ki o mesaj, gerçi birçok mesaj geldi reklamdayken bizler. Geçmiş olsun dilekleri için teşekkür edelim. Küçük bir gripal enfeksiyon gibi. Boğaz enfeksiyonu yani çok önemli bir şey değil ama onun haricinde gelen mesajlarda olayı soracaktım mesajını yeniden atan dinleyicimiz var. Kahkaha gibi, kahkaha dolusu gülen, böyle emojilerle gülen bir aynı zamanda farklı bir dinleyicimiz var. Ona da teşekkür edelim. Bak hemen böyle bir en ufak hastayım deyince bizim Türk milletinin böyle olaylarıdır, farkındasınız değil mi? Ben de bunu yaparım. Hemen bir kozalak şurubu, çam kozalağı, servi kozalağı, işte şurup, işte kara mürver, neyse işte artık devamı bilmiyorum. Bunları böyle atmadan geçemeyiz değil mi? Yurt dışından yazalım, burada yazalım, fark etmez. Kenan Bey mesela bak, bize geçmiş olsun, muhakkak bunu bulundur demiş. Peki, problem olursa, çözemezsek bulundurayım. Sağ olun, var olun. Yukarıda da açıklamaya çalıştım ama seni severim Berk kardeşim. Sürekli de dinlerim. Gerçekten Cüneyt Çakır konusunu açar mısın demiş. Aynı düşünmüyorum ya. Bunda açacak ne var? Yani Cüneyt Çakır konusunda Cüneyt Çakır'ı bu kadar büyütüldüğü bir ortamda sizin gibi desteklemiyorum mesela. Aynı düşünmüyorum ya. Bunu ben neyle açayım? Siz herhalde istiyorsunuz ki hani bu taraftarlar yorum yapar da işi manipüleye getirir, manipülasyon eder ya. Bu arada lütfen, yani manipülasyon kısmında da hakikaten anlatamıyorsanız, manipülasyon kısmında karşınızda konuştuğunuz bir insan olsun, günlük hayatta olsun ya da hiç fark etmez ya, işte taraftar anlamında olsun, arkadaşınız olsun, bir pozisyonu maçta anlatıyor olun, gün içerisinde günlük hayattan bir olayı, konuyu anlatıyor olun, manipülasyona uğradığınızı gördüğünüz, orada haklı çıkma ihtimaliniz yok. Sizin hata olarak gördüğünüz şeyleri, sizin yanlış olarak gördüğünüz şeyleri görmezden gelip benzerleriyle size tam tersi, problem sizin tarafınızdaymış gibi, tuttuğunuz takımın tarafındaymış gibi benzerleriyle gelinir. Sürekli manipülasyon böyle bir şey. Biraz da işte çarpıtmadır, biraz da farklı yere çekmedir. Manipüle etmek biraz da olayı bağlamından koparmaktır. O yüzden şimdi birkaç mesaj daha görüyorum manipüle. Buram buram manipülasyon kokan, daha doğrusu. Onları okumaya gerek yok. Orada onu söyleyeyim ama... Mesela bu, siz biraz da az önce dinleyicimize konuşurken, şimdi mesajını da okumuşken Uğur Bey yazmış. Ya biraz da siz herhalde şeye bakıyorsunuz olaylara. Yani işte şu maçta bize şu hata yapıldı. İşte şu maçta da karşı rakip bize aynı pozisyonda şunu yaptı. Ama bak orada bunu verdi, burada vermedi. Bizim hakkımızı yiyorlar gibi, böyle her şeyi bilelim. Her şeyi böyle, Cüneyt Çakır'ı neden sevmiyorsun dediğinde şurada şu hata yaptı, burada bu hata yaptı, orada hata yaptı deyip böyle dosya halinde sıralanmasını istiyorsunuz herhalde. Maçlarda pozisyonlara bakıp unutmayıp uzun uzun değerlendirdiğiniz gibi her şeyde. Bunda da öyle bir şey bekliyorsunuz herhalde ama öyle değil yani. Konuşuruz uzun bir vakitte. Programın akışının zamanından çalacağız ki bir 5 dakika daha uzatmam demek sabah Cihan Deş ile Emre Terevin yerinde olacak. Radyo Gol frekanslarında yarın özelinde saatler 7'yi gösterdiğinde, 7 civarını gösterdiğinde uyandırma servisinde. Şimdi 5 dakika geç gitmek demek akışa, ki ona göre ayarladım. Fred'in röportajını sizler için hazırladık prodüksiyonda. Orada sabah akışında kaydıracaktır. Teşekkür edeyim, sağ olun, var olun diyeyim. Ben Berk Sayar, yaklaşık 2 saat boyunca günün gündemini birlikte değerlendirdik, birlikte konuştuk, birlikte aynı fikirde olduk ya da zıt şeyler düşündük diyeyim. Sürçülisanı ettiysek, bir kalp kırdıysak yayında affola diyelim. Ve aynı zamanda bununla beraber Twitter'dan, X hesabımızdan, Sayarberk'ten takip edebileceğinizi, konu önerilerinizi, programlara ilişkin bazı detayları, bazı paylaşımlarımızı Instagram Sayarberk, Twitter Sayarberk'ten görebileceğinizi, oradan da takipleşebileceğimizi söyleyeyim. Fred'in Fenerbahçe Kulüp Televizyonu'na verdiği röportajla sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın.

0: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası tesislerimizdeki kampı tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı programlarımızda, günün röportajı programlarımızda konuk etmeye devam ediyoruz. Ve takımımızın önemli isimlerinden Fred bizim röportaj isteğimizi kırmadı. Sevgili Savruhan Karaman da her zaman olduğu gibi tercüman da yine bizlerle beraber. Öncelikli olarak hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir antrenman takviminden geçiyorlar bize zaman ayırdığı için. Kendisini nasıl hissediyor, hemen onunla başlayalım.
1: It's good time to be here. To this trainings. We need start strong because we have a good season ahead. So it's important for us and we need keep training very well.
2: Burada olmak için gerçekten güzel bir zaman. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz.

0: Önümüzde iyi bir sezon var. Bizi bekleyen iyi bir sezon var. Önemli bir sezon var. Dolayısıyla bizler de antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz.
1: Peki sevgili Savran, 2023'te Fenerbahçe'mize transfer oldu ve 2024'ten sonra ikinci kez topuk yaylası tesislerimizde. Burayla ilgili neler söyler, hem Shakhtar'da hem de Manchester United oynadığı dönemde yaptığı kamp tesislerini de kıyaslayacak olursak tesislerimizle ilgili neler söyler?
0: Well, after you were transferred here in 2024, the last time that you came here for the training camp, and if you compare the training facilities and training places that you've done with Shakhtar and Manchester United, what can you say about the training conditions and the camp conditions?
2: It's difficult to compare, but we have here a good training ground. It's close to Istanbul, and it's very good to be here. You know, we can train well. We have some peace, like because in the mountains, so it's a really good place, and we have good things, and it's important to enjoy with your friends here. So that's amazing place here.
0: Evet, açıkçası kıyas yapması zor. Ama gerçekten harika antrenmanlar, iyi antrenmanlar yapabiliyoruz burada. Aynı zamanda İstanbul'a buranın yakın olması da bir avantaj. Burada olmak gerçekten çok güzel, bunu söylemek istiyorum. Güzel antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Huzurlu bir yer, yüksek bir yerde kalıyoruz. Ve dolayısıyla iyi bir yerde olduğumuzu, antrenman açısından, kamp açısından gerçekten güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Ve şartların çok elverişli olduğunu, güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bizler de burada takım arkadaşlarımızla beraber, takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz yaptığımız antrenmanlarla. Dolayısıyla harika bir yerde olduğumuzu söylemem gerekir.
1: Peki, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la devam edelim. 2023'te geldiğinde yine onunla birlikte çalışmıştı sevgili Saruhan. Kendisiyle neler söyler, iletişimleri nasıl?
0: Well, I want to ask a question about our head coach İsmail Kartal, because when he came 2023, you also worked with him and you know him very well. And what would you like to say about him and how is your communication with our head coach?
2: The coach is a amazing guy. He brought me to Fene, so I'm very thankful for the coach, and we have a great time when I arrive here, and now he come back, we are very happy for him, and I hope we have an amazing season as well, and you have a good communication. We always clear with each other, so he are a nice guy, he are a nice coach, and I think we are do good this season.
0: Hocamızla alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten kendisi harika bir insan. Zaten beni buraya o getirmişti. Bu anlamda da ona minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Ve onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Dolayısıyla bunu da söylemem gerekiyor. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Dönüşünden dolayı da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umuyorum ki harika bir sezon geçireceğiz hep birlikte. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman birbirimize netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi de bir teknik direktör. Bana göre birlikte iyi bir sezon geçireceğiz.
1: Peki, hazırlıklar tabii daha yeni başladı diyebiliriz sevgili Savran ve buna rağmen takımın temposunu nasıl buluyor, nasıl değerlendirir çalışma temposunu?
0: Well, we can say that we just started to the preparations, and what would you like to say about the rhythm of the trainings and the general rhythm of the team so far?
2: Of course, now we start strong. It's a little bit hard for us, but it's normal. We need doing this well. In less 1 month we have game, an important game for us in Champions League, so we need to do everything now. So generally we are good. We need to keep training strong to be good to play this first game.
0: Evet, güçlü bir başlangıç yaptığımızı, sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu oyuncular açısından, bizler açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor.

0: Çünkü iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor. Zira oynayacağımız çok önemli maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı yaparken her şeyimizi ortaya koymak durumundayız. Bu şekilde çalışmamız gerekiyor ve genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü, sert, kaliteli antrenmanlar yapıyoruz ve bu antrenmanları tabii ki yapmaya devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynayacağımız maçta en iyimizi sahaya yansıtabilelim.
1: Tabii şu an kamp sürecindeyiz sevgili Savran. Peki bu kamp süreci takım içindeki arkadaşlık ortamını nasıl etkiliyor? Bununla ilgili neler söyler?
0: Well, as we repeated before, we are in camp period right now. And what would you like to say about a friendship here? How is it affecting or how is it influencing the friendship of being in camp?
2: That's important because we can enjoy together, we can sometimes joke with your friend, with your partner, so that's an important time for us as well to know, because has a new players, young players, so that's important for we to be together, and it's a perfect time for this.
0: Evet, bu sürecin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum çünkü birlikte keyif alma fırsatımız oluyor, zaman geçirmekten keyif alma fırsatımız oluyor, aynı şekilde birbirimizle şakalaşma durumumuz da oluyor. Aramızda şakalaşıyoruz. Güzel zamanlar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sürecin biz futbolcular için burada olmanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani şu anlamda söylüyorum. Önemli bir zaman. Burada geçirdiğimiz zaman kaynaşabilmek açısından, şakalaşmalar yapabilmek açısından, birbirimizi tanımak açısından, bilmek açısından. Zira yeni oyuncular mevcut. Aynı şekilde genç oyuncular var. Dolayısıyla bu birlikteliği sağlayabilmek adına, birlikteliği güçlendirebilmek adına bana göre önemli bir süreç, burada geçirdiğimiz süreç ve bu da zaten bunu yapabilmek için mükemmel bir dönem, mükemmel bir zaman.
1: Tabii taraftarlarımız ve yeni sezona dair düşüncelerini soracağım ama biraz da bireysel sorularla devam etmek istiyorum sevgili Savran. Günümüz futbolunda oyun ve saha içi sorumlulukları özellikle tüm oyuncular açısından çok fazla değişiyor. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen kendisini geliştirmek adına hala üzerinde çalıştığı yönleri var mı?
0: Well, I want to ask an individual question to you because when we look at the modern football and we look at recently the football, we are seeing that the responsibilities of the players are always being changed. And we can clearly mention that you're very experienced players. But even though you're experienced players, is there still some points that you try to improve?
2: Of course. Every player wants to improve every day. So every day I learn with the coach, with the young players, with the experienced players as well. So every day we need to learn about something, you know. For me it's not different. Every day I try to improve my game, improve my pass, improve my shoot. So I want to be better every day, of course. So that's why we train very hard. For improve more.
0: Elbette her oyuncu gibi ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Her futbolcu gibi kendimi geliştirmek istiyorum. Tabii ki bunu yaparken hem kendi hocanızdan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz, hem genç oyunculardan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Aynı şekilde tecrübeli oyunculardan da bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Zaten öğrenmeye açık olmalıyız ve öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu benim için de farklı bir durum değil. Ben de herkes gibi kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kendi oyunumu geliştirmeye çalışıyorum. Pas kalitemi, paslarımı geliştirmeye çalışıyorum. Aynı şekilde şutlarımı geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü çok daha iyi bir noktaya evrilmek adına bu gelişimi sağlamanız gerekiyor. Ben de bunu yapmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi geliştirebilmek adına, daha iyi bir versiyona geçebilmek adına da sıkı bir şekilde, en iyi şekilde çalışmak gerekiyor.
1: Peki orta saha oyuncuları özellikle maçlarda çoğu zaman görünmeyen işleri aslında yapan da isimler sevgili Saruhan. Taraftarın fark etmediği ama kendisinin oyununda en çok önem verdiği detayların başında neler geliyor?
0: Well, as a midfielder, sometimes what midfielders do is not seen a lot. But there are many details that midfielders do in the field, and they also work a lot in the pitch, even though sometimes it's not seen a lot. What are the details that you give importance in the pitch as a midfielder?
2: I think I say

0: one phrase before, like I kept the piano for the other guys. So like this, we need to run, we need to make everything, and of course try to give a chance for the guys in the front, because they have a lot of quality. And if you have chance, of course it's good to score, but our job is to give the ball in the front and try to take the ball from the back and to give ball for the guys in front to make his game. So that's our job. It's simple like this, but sometimes of course they don't see, but it's important inside of the team.
1: Daha önceki bir röportajda söylemiştim sanırım, ya da böyle bir cümlem olmuştu diye hatırlıyorum. Ben piyano taşıyan bir oyuncuyum aslında. Piyano taşıyıcısı olarak beni adlandırabilirsiniz. Daha doğrusu orta saha oyuncularını böyle adlandırabilirsiniz. Bunu biraz açalım. Tabii ki sürekli koşmamız gerekiyor ve saha içerisinde takımımız için en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum. Öndeki oyunculara, ofansif oyunculara şanslar yaratabilmeniz gerekiyor ve bir orta saha oyuncusu olarak da bunu sağlayabilmelisiniz ki ön tarafta kaliteli oyuncularımız mevcut. Tabii ki de eğer fırsatınız varsa, şansınız varsa gol atmak da katkı sağlayacağınız noktalardan bir tanesi. Ama bizim daha çok işimiz ön tarafa topu aktarabilmek güvenli bir şekilde. Aynı şekilde geriden top alıp topu geçiş oyunuyla beraber ön hatta ulaştırabilmek. Tabii ki onlara bu anlamda fırsatlar yaratmaya çalışmak. Bunları söyleyebiliriz. Aslında işimiz bu. Yaptığımız şeyler bu. Bunlar. Tabii ki bazen bu noktalar pek fazla görünmeyebilir ama bu saymış olduğum unsurlar, noktalar takımın içerisinde bana göre önemli noktalar.
2: Peki, bir maç bitti. Maçın ardından kendi kendine maçı değerlendirmeye başladı. Dedi ki bugün gerçekten iyi oynadım. Bunu ona dedirten ne oluyor? Yani istatistik mi, takım oyunu mu, yoksa başka bir şey mi?
3: Well, imagine that the game is over and you played fantastic game. And when you make a self-assessment, self-evaluation, how do you evaluate yourself? How you say that you played well? By looking at the statistics or about your playing style, depending on what you are saying to yourself, that okay, I played very well this game.
0: It's difficult to say. Depend of many things. Depend if you won or not. Depend if a lot of things. But I have one. I have some guys I work in Brazil, and after every game we look my game, so I can look if I play well, if what I need to be better, or what I need to keep to making the other game. So it's basically like this. So but it's difficult to say when you play well or not, but it's like this.
1: Açıkçası zor bir soru. Çünkü bu çok fazla şeye bağlı olan bir şey. Çok fazla unsura bağlı olan bir şey. Her şeyden önce maçı kazanıp kazanmamış olmanız çok önemli. Tabii ki çok fazla şey barındırıyor. İyi oynayıp oynamadığınızı gösteren çok fazla işaret olabilir. Benim Brezilya'da çalıştığım bir arkadaşım var. Bir tanıdığım var. Onunla maçlara bakabiliyoruz. Oynadığımız maçlardan sonra maçta iyi mi oynadım, kötü mü oynadım, neleri iyi yaptım, neleri iyi yapmaya devam etmeliyim. Bunları tabii ki konuşuyoruz. Temelde bu noktaları aslında göz önünde bulunduruyorum. İyi oynayıp oynamadığımla alakalı bu görüşmeleri yapabiliyorum bu söylediğim kişiyle. Tabii ki zor söylemesi, iyi mi oynadın, kötü mü oynadın. Yani bu soruyu kendine sorman, soruyor olman zor oluyor. Bu şekilde. Buna bir cevap vermesi zor kısacası.
2: Peki, geçelim yeniden Fenerbahçe'mize. Dördüncü sezonu başlıyor sevgili Savran. Fenerbahçe'mizde bu sezon ve takımımızın dünya futbolunun en tecrübeli oyuncularından biri. Şu an soyunma odasında kendisinin nasıl bir rolü var?
3: Well, you are starting your fourth season in Fenerbahçe. And in the worldwide football, you are one of the most experienced player. And can you share, please, your role in the dressing room?
0: dressing room

0: zaman sürdürüyoruz. Tabii ki ben de kişisel anlamda kendi tecrübelerimi takım içerisinde takıma aktarmaya, yansıtmaya çalışıyorum. Bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikteliğimizi sürdürebilmek adına kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zira bu da bana göre takım için mühim.
1: Evet tabii, artık son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşan yeni sezonla ilgili neler söyler? Şüphesiz farklı kulvarlarda önemli hedefleri var takımımızın. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyoruz. Nasıl değerlendirir yeni sezonu?
0: Well, now we are coming to the final questions. My question is about the new season, the oncoming season. What are your thoughts about oncoming season? Because we are going to play in a different competitions, and as usual, of course, we will try to do our best to get the trophies and to win the title as well in the Super League. What do you want to say about the new season and about our goals?
2: Of course, our goal is win every title, of course. But the first mean we need to do our best. It's the most important. We need to give all blood, all life inside the pitch. We need to give everything and push the fans for outside. That's the more important. And at the end of the season, we don't know. We have to there, but I hope when we'll be there, we'll be champion. We try everything for this.
0: Can you repeat the last sentence, please? We have to push the fans
2: together with us outside, and I hope at the end of the season, we will arrive there champion.
0: Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak, yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de en iyimizi sahaya yansıtmak, en iyimizi ortaya koymak. Bu bana göre en önemli olan şey. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Tabii ki de taraftarlarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Onların desteklerini almalıyız. Bunu da göstereceğimiz mücadeleyle göstermeliyiz. Onları bu şekilde ancak kendi tarafımıza çekebiliriz. Onların desteklerini çünkü hissetmek isteriz her zaman. Umarım bu sezon içerisinde yine her zamanki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız. Ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız. Şampiyonluğu elde edeceğiz.
1: Evet tabii, son soruyu soracağım şimdi. Hafta sonunda taraftarlarımızla bir araya geldiler tesislerimizde ve hakikaten yine tarihi günlerinden birini yaşadı Topuk Yaylası tesislerimiz. Hem organizasyonla ilgili hem de yeni sezonla ilgili taraftarlarımıza neler söyler?
0: Well, the last question is that we experienced one of the historical moments in Fenerbahçe's history because fans came here for supporting us and they made an organization. And what do you say about the new season and about their supporting by coming here?
2: We want to say thank you for the fan support us and let's do together to all season. That's more important. We are one with players and the fans all together.
0: Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz biriz, tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun antrenman programında bize vakit ayırdığı için ve yeni sezonda başarılar diliyoruz.
0: Good luck in a new season.
2: Thanks so much.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sana da teşekkürler sevgili Zaruhan. Hakikaten yoğun programda sen de burada bizim röportajımızda bizlere yardımcı oldun. Evet, günün röportajı programında Sarı-Lacivertli ekibimizin, futbol takımımızın en önemli isimlerinden Fred'i konuk ettik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: kim ne dedi?
1: Merhaba Burak.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
2: Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim.
1: Transfer evet, izleyenlerimize sıcak teşekkürler.
2: Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı cezayla başlamak istiyorum. 7 milyon euroluk bir ceza aldı. Evet. Bu cezanın sorumlusu kim? Yani Kerem Aktürkoğlu'ndan dolayı mı gelen bir ceza bu?
1: Ya bu çok bence çok açık bir konu ama niyeyse taraflar bu konuyu çok farklı değerlendiriyorlar. Bu ceza ilk önce 11 milyon euro olarak belirtiliyor. Ardından yapılan görüşmeler sonrası 7'ye düşürülüyor. Bu arada hani bu konuyla ilgili olarak zaten Fenerbahçe'nin limit aşımı sebebiyle Fenerbahçe'ye bir ceza geleceği uzun süredir konuşuluyordu. Ve raporlar sonrası Fenerbahçe'ye şu anda 7 milyon euroluk bir ceza verildi. Şimdi mesela bu konuyla alakalı olarak birinci şimdi mesela bazı kaynaklar, kulüp kaynakları diyorlar ki ya buradaki bu cezanın nedeni sezon başında Ali Koç'un devre arasında Saadettin Saran'ın yaptığı transferlerden kaynaklanan problem. Yani onların işte %70 olan yani toplam gelirin %70'i oranında harcama yapabilirsin noktasındaki ihlal kararlılığı ya da kanunu diyelim aşmaları %84 galiba Fenerbahçe'nin yani %70 olması gereken toplam gelirin harcamasının %84 noktasına ulaşması. Burada da özellikle transferleri gerekçe gösteriyorlar. Diğer yandan özellikle geçen yıl yapılan kongrede yani Eylül ayında yapılan kongrede Ali Koç biliyorsun 12, 13 ve galiba 14 yani gayrimenkullerin değerlendirilmesi meselesini gündeme getirmişti. Orada kongrede bu reddedilmişti. Bir gün önce kongreden bir ya da iki gün önce öyle hatırlıyorum Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım o günlerde özellikle bu maddelerin reddedilmesi gerektiği özellikle Fenerbahçe'nin gayrimenkulleri konusundaki onay verilirse eğer Fenerbahçe'nin geleceği açısından sıkıntı olacağına dair bir açıklama yapmıştı. Yani metnin özeti işin açıkçası buydu ve o gün kongrede zaten Ali Koç'a büyük bir tepki de vardı. Hatta Hulusi Belgü sahneye çıktı. Ali Koç geldi birkaç kez uyarı yaptı. Ya bakın bunu onaylayın yoksa bu her yönetime veriliyor. Ben burada olmayabilirim. Saadettin Saran devam edecekse onun da işine yarayacak bir meseledir diye birkaç kez de biliyorsun uyarı yapmıştı. Ama o gün orada kongreye katılanlar bunu reddetmişlerdi. Hatta Saadettin Saran da çağrı yapmıştı. Sonrasında şimdi onunla ilgili olarak deniyor ki işte o gün eğer o Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bu iş bu noktaya gitmeyecekti ve bu ceza da böyle olmayacaktı. Gibi yani tarafların bu konuyla alakalı olarak değerlendirmeleri var. Yani bir tarafı açıkçası suçluyor. Şimdi bununla ilgili olarak şöyle bir durum da var. Onu da söyleyeyim. Bu Fenerbahçe'nin geçen yıl Eylül ayında alamadığı yetkiler var ya. Eylül ayında alamadı onu. Yanılmıyorsam Kasım ayında ya da Ekim'in sonunda Saadettin Saran yönetimi bir olağanüstü şey yaparak yani yetki kongresi yaparak o yetkiyi almış. Yani o yetki neydi? İşte Ataşehir'deki arazinin kullanılması, satışı yani emlak konutla yapılacak anlaşma, ona yetki alınması meselesi. Sonra Kayışlı arazisi üzerindeki kullanım ve Fenerbahçe buradan gelecek paralarla ilgili yetki alınmış ve sonra bunlar işleme konulmuştu. Şimdi deniyor ki eğer o yetkiler o tarihte verilmiş olsaydı yani kongre zamanında o yetkiler alınmış olsaydı eğer çünkü o dönemde kulübe bir girdi olacaktı. Bu girdi UEFA tarafına yollanacaktı ve Fenerbahçe bu girdilerden ötürü işte kaç paraysa kulübe giren para diyelim ki 250 milyon euro ama o tarihler tarihi aralığında Fenerbahçe'nin kasasına girecek olan para 250 değil de bu yetkiyle birlikte satışlarla birlikte örneğin 300 milyon rakamları sallıyorum 300 milyon 350 milyon euro olacaktı. Bu UEFA'ya bildirilecekti. Şimdi 250 milyonun %70'i ile 300 milyonun %70'i arasında bir fark var. 50 milyon eurodaki işte %70'lik dilimi de kullanacaklardı ve burada bir sorun olmayacaktı gibi değerlendirmeler ve tespitler var. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'ye bu ceza geldi. Bu ceza ile ilgili olarak şimdi Aziz Yıldırım bu çıkışı yapabilir. Bunu da zaten sık sık dillendiriyordu. Özellikle bu gayrimenkuller konusunda da mevcut tabloya baktıktan sonra şöyle bir değerlendirme de var. Ben Fenerbahçe'nin Aralık ayında falan bir tüzü kongresi, bir kongre yaparak özellikle Fenerbahçe'de örneğin bugün şey yapılan diyelim ki Fenerbahçe gitti bugün bir arazi aldı diyelim Burak. İşte bir 30-40 dönümlük bir arazi aldı diyelim bir yerden. Bugünden itibaren 25 yıl boyunca satılamaz diye bir madde koyup o işte arazilerin ya da gayrimenkullerin 25 yıldan önce değerlendirilememesi gibi çeşitli maddeler koydurmayı düşünüyorlar. Çünkü deniyor ki Fenerbahçe'nin iki tane önemli arazisi vardı. Bir Ataşehir, bir Kayışdağ. Bunlar kullanıldı, bunlar harcandı. Daha doğrusu satıldı, bu gelen paralar harcandı. Kulübün elinde şimdi ne var gibi sorular var ve ben Ağustos ayının başı ya da Temmuz'un sonu yapılacak divan toplantısında da bu ve diğer konu, yani bu ve diğer, yani mali tablonun çok detaylı bir şekilde anlatılacağı, gerek Saran yönetimi dönemiyle ilgili olarak, özellikle Saran yönetimiyle ilgili olarak çok sayıda konunun gündeme geleceği, mutlaka o tarafında konuya ilişkin açıklamaları olacaktır. İşin geldiği nokta bu. Yani bu işin sorumlusu kim sorusuna Aziz Yıldırım'ın o gün, kardeşim bunu yapmayın, bu yetkiyi vermeyin, Fenerbahçe'nin gayrimenkullerinin bu şekilde değerlendirilmesi, yarın Fenerbahçe'nin elinde bir şey kalmayacak yolundaki çıkışı özelinde de değerlendirirsek, bu çıkışı yapmış, yetki kongreye bu yetkiyi vermemiş de, limitler meselesi var. Herkesin burada bir sorumluluğu olabilir ama günün sonunda şöyle bir durum var, onu söyleyeyim. Şimdi 2018 yılında Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dı veya Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bu görev geldiğinde sonrasında Saadettin Saran'a geçti. 8 yıl boyunca yeri geldi. Şu söylenmedi mi? Aziz Yıldırım kulübü çok kötü yönetmiş. Fenerbahçe bugün işte bu noktadaysa, transferi yapamıyorsa, işte batma noktasına gelmişti. Bu ve buna benzer birçok propaganda hatırlarsan şey tarafı da yapmıştı. Ali Koç tarafı da yapmıştı. O tarafı suçlamıştı. Aziz Yıldırım da çeşitli savunmalar yapmıştı. Aynı döngüye tekrar girildiğini söylemek lazım. Bugün 7 milyon euroluk bir ceza var. Bu ceza Fenerbahçe'nin cezası. Ali Koç'u bağlayan taraflar vardır. Saadettin Saran'ı bağlayan taraflar vardır. Aziz Yıldırım'ı bağlayan taraflar vardır. Günün sonunda bu cezanın muhatabı Fenerbahçe. Yani sonuç itibariyle yanlış yönetimin bir bedeli olarak Fenerbahçe'nin önüne çıkan bir konu. Yine söylüyorum. Hani burada özellikle sezon başı, ha şuradan gidersek, bu arada onu da söyleyeyim, şimdi orada da o mantık doğru. Yani biz 12, 13, 14. maddelere Ekim ayında, Eylül ayında yetki alsaydık bu işler böyle olmayacaktı anlayışı var ya. Yani çünkü girdiği sokacaklardı. Ama sonuç itibariyle bu girdi gelemedi ama Fenerbahçe'nin limit aşımına girmesinin nedeni de sezon başında yapılan Fenerbahçe tarihinin en yüksek dönemli transfer dönemi harcamaları ve devre arasında yapılan en yüksek dönemli transfer harcamaları.
2: Devre arası da
1: yani o dönemde yapılan harcamalarla ilgili değerlendirmeler de yine önümüzdeki yıl bugünlerde ya da Ocak ayında falan, tam takvimini bilmiyorum. Yine o dönemlerle ilgili de raporlara bakılacak ve Fenerbahçe'ye buradan bir fatura çıkarılacak ya da çıkarılmayacak. Bunu açıkçası şöyle yapmak lazım bence. Şimdi herkes bir şeyler söylüyor ya. Ya bu kulübün bu işlerini yapan, bu işlere hakim insanları var. Yani bu mali tabloyu iyi bilen insanları var. Bilgilendirmeler yapılıyor ama burada konuyu en açık ve net bir şekilde birilerinin çıkıp anlatması lazım. Yani bu Barış Göktürk mü? Başka bir isim mi? Ekonomisine hakim olduğu için söylüyorum. Bunun anlatılması lazım. Ama bu bir kavga nedeni olarak, ya da bakın bunlar yapıldı, Fenerbahçe bu ceza geldi noktasında o çıkış da anlamlı. Mevcut yönetimin çıkışı da anlamlı. Eylül ayında bu yetki verilseydi bu ceza gelmeyecekti. Çıkışı da anlamlı. Ama başa dönersek siz bunları harcadığınız için, bu büyük harcamalar yapıldığı için, Fenerbahçe limiti aştığı için bugün bu ceza önüne geldi.
2: Şimdi Saadettin Saran da kış transfer döneminde yaptı büyük bir harcama. Aziz Yıldırım da yapacak. Aziz Yıldırım bu dönemde dengeli giderse...
1: Mesela şimdi bir izleyenimiz diyor ki doğru, işte tam da mesele bu. Cavit Bey, bu arada süper chatlerinize de bakacağız. Cavit Bey diyor ki lütfen diyor doğru bilgilendirin insanları, 11, 12, 13. maddelerin UEFA kriterleriyle alakası yok diyor. Ben de tam olarak bunu anlattım. Yani şimdi mesela Ali Koç tarafından ben bunu sorduğumda deniyor ki, örneğin Ali Koç tarafında da. Şimdi o enteresan bir detaymış. Yani çok hakim olmadığım bir konu ama şimdi bu Fenerbahçe'nin kasasına bu Kayışdağ ülke arazisindeki paralar girdi ya. Bunlar da rapor ya, sonuçta veri ya. Bunları Fenerbahçe götürecek UEFA'ya, belli bir takvim içerisinde UEFA'ya bunları sunacak. O 7 milyon euroluk ceza daha da eriyecek ve Fenerbahçe daha az bir cezayla muhatap olacak. Yani ikinci, üçüncü itirazlar ya da savunmalar yapılacak. O yüzden söylüyorum, yani herkesin bu konuyla ilgili her tarafın bir görüşü var. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada mesela abi bu limit aşılmış mı? Evet. Aşılmış. Limit neden aşıldı? Transferlerden ötürü, harcamalardan ötürü aşıldı. Sonuç bu. Harcamalardan ötürü atandı.
2: Dün İrfan abi söyledi.
1: Arttı, özür dilerim. Hani bu aşıldı.
2: Gayrimenkullerin satışından bir gelir elde edilecekti ama o elde edilen gelir limite dahil edilmeyecekmiş mesela. Hani geçseydi de Fenerbahçe limit aşımından dolayı ceza alacakmış. İrfan abi dün öyle anlattı.
1: Valla bak tekrar söylüyorum. Yani
2: Aziz Yıldırım'ın
1: suçu yokmuş. Şimdi bak ben ne diyorum ki? Bak hani burada zaten hayır, Aziz Yıldırım'a bir şey diyemezsin ki. Aziz Yıldırım hayır, ne yapacak? Yıldırım adam çıktı dedi ki satmayın. Ben buna onay vermem dedi. Aziz Yıldırım'ın etkisi vardır. Ben buna onay vermem dedi.
2: Evet.
1: Vermeyeceğini de söyledi açık açık. Yani Aziz Yıldırım bugün kalkıp hayır ben o gün öyle demek istemedim demez ki. Zaten bunu söyledi. Konu bu. Yani burada yani sorumluluk konusu var ya. Yani burada Aziz Yıldırım'a bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır manşetini kimse atamaz. Böyle bir şey yok. Çünkü o gün çıktı dedi ki bunları yapmayın kardeşim. Bugün de zaten şey konuşulmuyor mu Fenerbahçe'de? Yapıldı. O paralar harcandı. Şimdi elde ne var? Bugün Fenerbahçe'nin ne konusu çok konuşuluyor ya. Öyle böyle birazdan geleceğiz o konuya. O noktaya gidildi. Yani Aziz Yıldırım bu çağrıyı yaptığı için Fenerbahçe bu cezayı aldı demek vicdansızlık olur. Boş muhalefet olur. Öyle sonuçta bu paralar harcanmış. Bu limitler aşılmış. Aşanlar kim? O dönemin yetkilileri kimse bunlar. Biz o paraları zamanda sokabilseydik bu sorun olmayacaktı. Dan yola çıkarak Aziz Yıldırım'a eleştiri yapılabilir. Ama o gün seçime Aziz Yıldırım girmedi. O zaman Saadettin Saran çıksaydı bir konuşma yapsaydı. Yapmayın, etmeyin. Bu bize lazım demeliydi mesela o zaman. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yoksa burada şey yine söylüyorum. Yani burada Aziz Yıldırım sorumludur. Ben Aziz Yıldırım'ı sorumlu olarak görmüyorum. Açıkçası görmem de yani burada. O çağrıyı yapabilir. Kongrede Aziz Yıldırım'ın bu çağrıyı yapması çıktı dedi ki yapmayın kardeşim bunu dedi. Birileri de buna evet el kaldırdılar. Ya evet. Buradan Aziz Yıldırım'a sen o gün öyle yaptın. Fenerbahçe'nin önünü kestin. O çağrıyı yapmasaydın bu karar geçecekti. Geldi Koç da zaten ısrarla şeyi söyledi. Yani kardeşim burada Aziz Yıldırım döneminde de bu yetki şu tarihlerde şu defa şu kaç kere verildi. Aynı şeyi istiyoruz demişti. O dönemin koşulları içerisinde mesele buydu ama kalkıp da bugün bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır demek ağır olur yani. Mümkün değil yani. Sonuç itibariyle o harcamaları yapan kendisi değil. Ayrıca kulübün şeyleri de gayrimenkulleri de sonuç itibariyle kullanıldı. 2 ay geç kullanıldı. 2 ay geç kullanılması belki bu limitler meselesini etkilemiş olabilir. Ama hayatın içerisinde riskler de var. O kararları verenlerin de sorumluluğu var yani.
2: Daha bir de hani Saadettin Saran dönemi de incelenecek.
1: İncelenecek tabii.
2: Daha incelenmedi. Kış transfer döneminde bayağı bir harcama yapıldı. Aziz Yıldırım'ın bu dönemde yapacağı harcamalar Saadettin Saran'ın kış döneminde yaptığı harcamaları kurtarabilir mi? Gelecek sene Fenerbahçe'ye ceza gelmesini engelleyebilir mi?
1: Vallahi şimdi bununla ilgili oradaki matematik nedir çalışılıyor ediliyor ama Saadettin Saran döneminde çok büyük harcamalar yapıldığı çok açık. Yani bu zaten kamuoyuna yansıdığı şekliyle kimse buna hayır harcamadı diyemez. Fenerbahçe tarihinin devre arasındaki en büyük harcamaları yapıldı. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani bu harcamalar yapıldı. O günlerde de Saadettin Saran Fenerbahçe'nin en şanslı bence başkanıydı. Mali kaynaklar açısından bütün kaynaklar hazır geldi. Saadettin Saran'ın avucuna geldi. Saran da bunu kullandı. Bunu kullanırken de ben Fenerbahçe Kongresi'nden de divan toplantılarında genel kurulda da ben orada takip ettim. Ya da şeyde Fenerbahçe'nin kamuoyunda da siz bu kadar para harcamayın gibi bir şey yoktu. Harca. Gerekirse onu da yap. Gerekirse bunu da yap. Şunu da sat. Onu da yap. Yeter ki bu şampiyon olsun. Desteğiyle o harcamaları da yaptı. Yani Saadettin Saran yarın öbür gün böyle bir savunma da yapabilir.
2: Peki şu yabancı sınırına gelmek istiyorum. 16 olarak kaldı. Evet. Serdar Çelikler de bunu değişebileceğini söyledi. Değişme ihtimali var mı sence? Değişir mi? Kulüpler istemiyor.
1: Abi şimdi bu yaygın bir şey zaten. Yani konuşulan bir şey. Ben de birçok defa konuştum. 3 aşağı 5 yukarı federasyonda tarafı da şunu söylüyor. Federasyon dedi ki en son bu arada Fenerbahçe'de işte transfer meselesi de burada açıkçası
2: tıkanıyor.
1: Orada yeni bir planlama yapmak durumundalar ve Fenerbahçe'nin buradaki tavrı net diyor ki Fenerbahçe öyle 12 artı 2, 10 artı 4 falan değil. Yabancıyı serbest bırakın noktasında. Bunda yakında Fenerbahçe zaten Mahmut Usun'un çıkışı var. Bence Aziz Yıldırım da bu ve buna benzer açıklamalar yapacaktır. Şimdi federasyon tarafında şöyle bir durum var. Federasyon 2 gün önce bir açıklama yaptı bu kural değişmeyecek diye. Doğru mu? Doğru. Federasyon bu açıklamayı yaptı. Şimdi federasyon diyor ki ben bugün gelirken de tekrar sordum. Şimdi kulüpler birliğinden bu konuda yani 18 kulübün bu kural değişsin gibi bir talebi yok. 18 kulüp, biz bu kuralın 12 artı 2, 10 artı 4 ya da işte 10, o bu artı 2 olmadan 14 yabancı gibi bir şekilde yapılmalı gibi, o oy çokluğuyla, şey oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle kulüpler birliğinden bu karar çıkarsa eğer, tamam mı, federasyon bunu değişir. Ama burada bir oy birliği olmazsa eğer, federasyon bu kuralı değiştirmeyeceğini söylüyor. Şimdi 5 tane kulüp bu kural aynı şekilde kalsın demiş. Söyleyeyim onları. Yani 10 artı 4 kuralı var ya.
2: Evet.
1: 10 artı 4 kuralı ile ilgili son yapılan toplantıda da ve federasyona giden, federasyon tarafına yapılan bilgilendirmelerde de 10 artı 4 kuralı ile ilgili olarak Çaykur Rizespor, Eyüp Spor, Kasımpaşa, Göztepe, kaç saydık? Çaykur Rizespor, Kasımpaşa,
2: Eyüp
1: Spor, Göztepe ve Samsun Spor.
2: Beş.
1: Bu 5 kulüp, bu 5 kulüp bu kararın, bu arada bir telefon, yani çok kısa birisiyle bir telefon görüşmesi yapacağım. Belki bu şeyle alakalı olarak bir telefona bağlama durumu olur. Fenerbahçe'nin cezası ile ilgili. Birazdan sesimi bir almanı isteyeceğim. Çünkü ben aramıştım, geri döndü. Şimdi değil, dur. Şeyi söyleyeyim ondan sonra. Bu 5 kulüp, Burak, diyor ki bu karar değişmesin. 10 artı 4'te kalsın. Tekrar ediyorum. Eyüp Spor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Samsun Spor. Bu 5 kulüp bu karar kalsın diyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kararın değişmesini istiyorlar. Trabzonspor da istiyor bak. Söylüyorum. Çünkü Trabzonspor'la ilgili Trabzonspor buna muhalefet etmiyor deniyordu. Trabzonspor da kararın değişmesini istiyor.
2: Trabzon'un kadrosu birazcık uygun gibi bu konuda çünkü. Ama istiyor.
1: Hayır, hayır, istiyor. Kararın değişmesini istiyor Trabzonspor'da. Yani 12 artı 2 ya da 14 oyuncu. Neyse. Yani o artı 1, 2, 3, 4 vesaire, onların kaldırılmasını Fenerbahçe tamamen serbest kalsın diyor. Galatasaray 12 artı 2'yi diyor galiba. Anladığım o. Trabzonspor biraz daha farklı bir model getiriyor ama bunlar diyorlar ki bu karar değişsin. Kulüpler Birliği'nde ortak bir mutabakat yok bu konuda. Şimdi federasyon sondur. Tekrar söylüyorum, ben yayına gelirken tekrar sordum nedir durum diye. Federasyonun bu açıklamasına rağmen Kulüpler Birliği eğer yarın bir toplantı yapıp, önümüzdeki gün, ki ben yakın zamanda bir toplantı bekliyorum bu arada, bir toplantı yapıp burada bu karar şey olmalı, yani diğer kulüpler de ikna edilirse eğer, bu kararın değişeceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var bu arada. Dedim ki yani sonuç itibariyle burada oy çokluğu da var. Yani oy çokluğu kullanılır mı? O da kullanılma ihtimali olabilir. Ama federasyon başkanı burada kalacağım diyor. Federasyonda oy birliği olmazsa burada kalırız diyor. Şimdi şu olabilir mi acaba? Oy çokluğu gitti. 10 kulüp, işte kaç tane dedim ben? 5 tane kulüp değişmesini istiyor. 13 tane kulüp değişsin istiyor. Bu arada bazı Anadolu kulüpleri de şey demiş. Yani siz bunu değişirseniz de evet, yani değişmezseniz de evet. Yani burada biz size illa bu konuda muhalefet etmeyiz gibi bir tavır içerisindeler. Dolayısıyla işin geldiği nokta itibariyle Kulüpler Birliği'nden çıkacak toplam karar, oy birliği kararı bu kararı etkiler. Oy birliğiyle eğer bu karar federasyonun önüne gitmezse federasyon yapmayacağız diyor. Çünkü şöyle de algılanmak istemiyorlar. Yani Galatasaray istedi, Fenerbahçe istedi, Trabzon istedi ve federasyon tarafı diyor ki herkes kendine göre bu kuralı şekillendiriyor. Öyle olsun istiyor kendi çıkarlarına göre. Bu doğaldır yani. Bu arada her kulüp kendi çıkarına göre bunun böyle olmasını ister. Oy birliği olmadan biz bunu yapmayız diyorlar. Oy çokluğuna döner mi? Önümüzdeki günlerde bunu döneceğiz. Bir ya çok kısa bir 10 saniye 15 saniye sesimi alırsan ben birisini arayacağım. Eğer katılmak isterse bu cezalarla ilgili, ya yani bu konuyla alakalı olarak bir görüş en azından yayınımızda izleyenlerimize paylaşırız.
2: Hem Greenwood transferini konuşacağız. Fenerbahçe'de Atletico Madrid de girdi transfere. Fenerbahçe'nin işi birazcık zor gibi görünüyor. 50 milyon euro bonservis bedeli isteniyor. Atletico Madrid bu bonservis bedelini vermeyi düşünüyor. Bunu da konuşacağız. Fenerbahçe transferde neler yapacak? Kimler gidecek? Kimler kalacak? En-Nesyri'nin bonservisinin kırdırılma iddiası var. O iddiayı konuşacağız. Doğru mu? Feridun Nidaloğlu'nun dün söylediği bir haberdi. Fenerbahçe yönetiminde para var mı yok mu, bunu konuşacağız. Özellikle Serdar Çelikler bunu çok fazla dillendiriyor. Yönetimde para yok, varsa da içeri sokamıyorlar veya yönetimden kimse para vermek istemiyor. Bunu da konuşacağız. Forvet transferini konuşacağız. Ve de bu cezalarla ilgili birazdan bir bağlantımız olabilir. Yorumlarınıza birazcık bakalım. Süper chatlerinizi de okuyacağız.
0: Devam ediyoruz bu arada.
2: Devam ediyoruz o zaman.
1: Tamam. Şöyle konuştum. Şimdi konuştuğum kişiyi söylemeyeyim. Ayıp olur. Bununla ilgili olarak tam böyle hani netlik, yani net bir bilgi üzerinden gitmek daha sağlıklı olur. Yani yanlış anlaşılabilir diye. Özellikle bu konuda daha sonra bu konuyu konuşacağız. Onu söyleyeyim.
2: Peki transfere geçelim.
1: Ama yine söyleyeyim, yani taraflar birbirini böyle bir şey yapıyor. Suçluyor yani.
2: Onun yüzünden oldu, onun yüzünden oldu.
1: Ama yani sonuç yine söylüyorum. Yani bu burada ben mesela bu kabul edilemez yani. Hani o gün işte Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bunlar olmayacaktı. Hayır. Çünkü koltukta kim varsa o bu işi çözmek de mesul insanlardır.
2: Peki. Transfere geçmeden önce şu şeye geçelim.
1: Geçelim.
2: Sezon,
1: bu yabancı iş tamamlandı değil mi? Yabancı konusunu biz tamamladık diye düşünüyorum.
2: Evet, bence tamamladık. Tamam. Ya zaten şu an hani 10+4 devam ediyor ama tamam. Değişecek mi onu göreceğiz.
1: O kurala göre de Fenerbahçe'nin mevcut transferle ilgili son durumunu aktarırız.
2: Oraya geliriz ama önce şu Enes'in bonservisinin kırdırılma iddiasını konuşalım. Feridun Nideli.
1: Bu doğru. Yani ben bunu sordum. Ama bendeki bilgi biraz daha farklı. Şöyle, ben geçen yayında, son yayın olması lazım yine Dijifutbol'da yaptığımız yayında, bu En-Nesyri'nin hatta Fenerbahçe'nin şey demiştim. Fenerbahçe 20 milyon euro ödeme yapıyor Aziz Yıldırım geldiğinden beri. Yani 9-10 Haziran'da aldılar. Ben o yayını yaptığımda galiba ayın 29'uydu ya da 28'iydi. İşte 20 günde, yani işte her gün 1 milyon euro neredeyse ödeme yapmış bilgisi gelmişti. Ona aktarmıştım. O 20 milyon euronun içerisinde de 2 milyon 950 bin euro Sevilla'ya ödenen En-Nesyri'nin bonservisi vardı. Şimdi o transferle ilgili olarak detayı söyleyeyim. Transferle ilgili konu şu. Fenerbahçe, çünkü bak bu hiç açıklanmadı. Ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe şeyi kaça sattı abi?
2: En-Nesyri'yi
1: kaça sattı? Fenerbahçe'nin hatırlı o günlerde yaptığı tek bir bildirim vardı. En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Tamam mı? En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Şimdi biz bunları bu açıklıkta konuşuyoruz. Yarın öbür gün belki de hani bu işte En-Nesyri'nin 15 milyon euroya satılması meselesi, Fenerbahçe'nin o gün yaptığı o açıklama belki de yarın Fenerbahçe'nin başına bela olacak ama herkes işini düzgün yapacaktı o zaman. Bu kadar net. Aktarılanı söylüyorum. Orada şöyle oluyor. Fenerbahçe En-Nesyri'yi 15 milyon euroya Al-Nasr mıydı? Şeyin Kante'nin kulübü. Neyse. Al-Nasr, El Hilal. Hangisi şimdi hatırlamıyorum.
2: El-İttihat.
1: Kante'yi alırken bir takas gibi aslında gördük biz bunu ama 15, çünkü sözleşmeyi feshettik deniyordu. Evet. 15 milyon euroya satıyor Fenerbahçe şeyi. En-Nesyri'yi. Bu 15 milyon euronun 7,5 milyon eurosunu Fenerbahçe peşin olarak alıyor. Tamam. Yani o peşin alındı, Kante'ye imza parası verildi ve onlar yakında zaten detaylı olarak açıklanır. Ama sonuçta böyle 15'e satmışsın sen bu oyuncuyu. 7,5'a da sana gelmiş. Peşin olarak gelmiş. Geri kalan 7,5 var ya. 7,5. Ferdin abi şey diyor değil mi? Bir şeyin tamamı.
2: 15 milyon, 14 milyon dolar dedi herhalde ama.
1: Neyse, ben 15 milyon euroya, bendeki bilgi, kırılma olayı doğru. 15 milyon euroya satıldığı bilgisi var bende. Fenerbahçe 7,5 milyon euroya bu oyuncunun şeyini alıyor. 7,5 milyon euroyu peşin olarak alıyor. Kalan 7,5 milyon euro var ya, o da kırdırılıyor ve kullanılıyor. Kırdırmak ne demektir? Vadesi gelmemiş bir alacağı götürüp bir şirkete verip, kardeşim biz size bunu veriyoruz, bunu size %10'la kırdırıyoruz. İşte bu 750 bin euroyu siz alın. Bunun ödemesi bir sene sonra şu ayda, iki sene sonra şu tarihte. Onların da mutlaka kendine göre bir takvim vardır. Fenerbahçe'nin bu kalan 7,5 milyon euroyu da kırdırarak Saran yönetiminin o dönemde transferler için ya da işte neyse kulübün yönetimi için harcadığı yönünde bir bilgi var. Bu konuyla ilgili resmi açıklamayı da Fenerbahçe mutlaka yapacaktır ya da Saran tarafı yapacaktır. Bilgiler paralel gidiyor. Bendeki bilgiyle şeydeki Ferdin abideki bilgi arasında sadece böyle bir fark, bir kırdırma olayı var.

0: Bende yarısı peşin alınıyor, yarısı kırdırılıyor. Feridun abi ise toplam paranın toplam paranın kırdırıldığından bahsediyor. Diğer yandan şöyle bir durum da oluyor. Aslında isyanlardan bir tanesi de şu, onu da söyleyeyim Burak. Deniyor ki ya diyorlar ya arkadaş tamam yani siz bunu yaptınız. Bu işlemi de yaptınız. Ya bu işlemi yaparken en azından şunu da yapmasaydınız. Yani bu para geldi ya, Fenerbahçe bu parayı kullandı ya Burak.
1: Evet.
0: 6-7,5 milyon euro nakit olarak geldi ya. Geri kalan da kırdırıldı ya. Yüzde kaçla kırdırıldı? Onunla ilgili benim bir bilgim yok. Ve deniyor ki ya madem böyleyse 2 sene önce alınmış olan En-Nesyri'nin şeyi de ödenseydi. Yani taksitleri de ödenseydi. Biz geldik En-Nesyri'nin 2.950 bin euroluk taksidini ödedik. Oradaki detayları kulübün kendisi açıklar. Hani bendeki kabaca bilgiler bu şekilde.
1: Peki transfere geçelim o zaman yavaş yavaş.
0: Geçelim.
1: Dün gece sıcak bir gelişme vardı. Greenwood transferine Atletico Madrid'in de girdiği konuşuluyor. Fenerbahçe'de Lookman transferi vardı. Onda da Atletico Madrid girmişti ve transferi bitirmişti. Bu transferde de girdi.
0: Tarih tekerrür mü ediyor meselesi?
1: Maalesef öyle gibi duruyor. 50 milyon isteniyor. Atletico Madrid verir büyük ihtimalle bu parayı.
0: Verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama böyle bir durumun varlığından bahsediliyor. Ben sonrasında bunu yaz Sabuncuoğlu yazdı. Sonrasında bununla ilgili olarak, şimdi Greenwood'la ilgili durumu aktaracağım ama şöyle bir değerlendirme yaptı oraya hakim olan bir arkadaşım. Dedi ki o da bir ilginç bir şey. Atletico Madrid Lookman'dan çıkmak istiyormuş. Lookman'dan çıkıp onun yerine şeyi koymak istiyormuş.
1: Greenwood.
0: Greenwood'u koymak istiyormuş. Lookman'dan çıkması, yani Lookman'ı yollama gerekçeleriyle ilgili bende bir şey yok ama Atletico Madrid'in böyle bir planı varmış. Yani Greenwood o bölgeyi daha iyi doldurabilir, daha disiplinli, daha çok işimize yarayabilir anlayışıyla Lookman'ı yollayıp Greenwood'u alıp yoluna devam etme gibi bir düşüncesi varmış Atletico Madrid'in. Şimdi bu Fenerbahçe tarafını amiyane tabirle azdırır mı? Bir taraftan bu haber bu yönüyle ister istemez Fenerbahçe yönetimi üzerindeki baskıyı da arttırır. Bu baskıyla ilgili bir şey unutma. Ne düşünüyor Fenerbahçe yönetimi diye bir sorarsın, olur mu?
1: Tamam.
0: Onu da aktarmış olayım. Burada böyle bir durum var. Şimdi bu Fenerbahçe'deki hareketliliği, Greenwood konusundaki pazarlığı Marsilya'nın da yine daha da çeken bir şey. Mutlaka orada olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama transferde bu ve buna benzer hamleler bir tarafın elini güçlendirir, bir tarafın elini zayıflatır. Şimdi burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de sorduğum zaman Greenwood'la ilgili görüntü şu zaten. Oyuncuyla, hani zaten Hakan Safi'den itibaren oyuncuyla bir durumu var. Bir mutabakat durumu var. Belli ki oyuncunun zaten buraya gelmekle ilgili bir derdi yok.
1: Evet.
0: Konu bonservis meselesi. Şimdi son sorduğumda Marsilya'nın ısrar ettiği bir para var. Bu 50 milyon euro deniyor. Fenerbahçe eğer bunu 35'lere çekebilecek durumda olsaydı Fenerbahçe bu transferi bugüne kadar bitirirdi açıkçası. Şimdi bu limitler mesela çok konuşuluyor ama belki de arka tarafta başka bir şey de oluyor. Yani bu gizlilik konusu Fenerbahçe'de çok keskin, onu söyleyeyim. Bak bu millet konuşuyor ya, hakikaten öyle, onu söyleyeyim. Bak ben bunun altını özellikle çizeyim ve bu konuda Fenerbahçe'de bak isim konusunda ve son atılan adımlar konusunda çok böyle net değil mi ya? Çok az bilgi veriliyor. Çok az bilgi veriliyor. Hele isim konusunda dışarıya sızan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bugün Aziz Yıldırım'a Greenwood sorsan ne alakası var? Biz ilgilenmiyoruz der. Çok istiyorlarsa parayı verip alsınlar der. Bak,
1: Ama
0: dur hayır. Ama arka tarafta başka kaynaklarda bu işin konuşulduğunu, isterse hani Fenerbahçe'nin bir noktaya doğru gittiğini bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Ama Greenwood konusunda Marsilya'nın belli ki eli güçlü. Ama şu da var. Marsilya'nın da kısa bir tarih içerisinde, süre içerisinde önemli bir cezasından ötürü kaynak bulmak zorunda olduğu haberleri Fenerbahçe tarafından mutlaka var. Yani burada bir şey var, çalışma var ama son söylenen Marsilya tarafı bu 50 milyon eurodan geri adım atmıyor. Şimdi Atletico Madrid de işin içerisine girdiği için
1: Roma'da var.
0: Roma haberleri de vardı, doğru. Şimdi burada Marsilya'nın eli güçlenmiş görünüyor. Ama gerçek tam olarak böyle mi? Atletico Madrid mutlaka orayla ilgileniyordur. İşin gideceği yer neresi olacak? Onu birlikte göreceğiz ama bu bir süre daha devam eder. Ben çok kısa süre içerisinde de burada bir netlik olur mu onu da bilemiyorum. Yani şimdi kalkıp da o tarafla ilgili bir hakem kesemem. Yani Atletico Madrid onu demiş Marsilya, böyle bir bilgim yok. Sadece biraz o tarafla ilgili ne oluyor diye kulüple bağlantılı bazı kaynaklara sorduğum zaman da Atletico Madrid'in niyetinin önemli bir niyet olduğu, Lukman'dan çıkıp oyuncuyu yollayıp onun yerine Greenwood'u almakla ilgili bir planları olduğundan bahsediyor. Belki ikisini tutacaklar, onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe bu işi bonservise aşağıya çekmek için bir süredir uğraşıyor ve zaten bunu yakın kaynaklarda doğruluyorlardı. Yani eğer bu bonservis konusu 30-35'lere gelirse Fenerbahçe bu transferi yapar. Ama anladığım kadarıyla Marsilya da bu durumda meseleyi bu şekilde değerlendiriyor. Yakın zamanda göreceğiz ama adamlar şu anda bu noktada. Bu işin uzaması bence Fenerbahçe'nin lehine.
1: Peki Atletico Madrid'in
0: yani Marsilya girmesi... her satamadığı gün biraz daha eli zayıflar Greenwood konusunda. Onu da göreceğiz.
1: Atletico Madrid'in bu transfere girmesi yönetimde baskı oluşturuyor mu? Ya da oluşturur.
0: Oluşur. Ya yani şöyle oluşur. Yani
1: Lukman'ı da kaptırdı Fenerbahçe.
0: Şöyle oluşur. Ama burada şöyle bir durum. Yani Lukman hikayesi gibi olmaz. Kendileri söylediler. Bizden teminat mektubu istediler. Biz Fenerbahçe'nin itibarı her şeyden büyüktür. Bankanın itibarından büyüktür. Murat Salar'ın sözleri vardı. Yani baskı konusu şöyle. Aziz Yıldırım çıkıp şey diyebilir. Kardeşim ne konuşuyorsunuz? Ben hiçbir zaman Greenwood demedim ki. Onu zaten Hakan Safi söyledi.
1: Ama o zaman da derler ki 25 Haziran'a kadar transferleri bitirecek.
0: Derler zaten. Hayır, bu devam eder de Greenwood üzerinde söylüyorum. Yani Aziz Yıldırım kalkıp bugüne kadar ben Greenwood alacağım demedi. Hakan Safi söyledi. Hakan Safi'nin söylemiş olması, ben anlaştım demiş olması ister istemez Fenerbahçe tarafında daha büyük heyecan yarattı. Ama bu aynı zamanda şu da oldu. Yani Aziz Yıldırım şimdi Greenwood seviyesine bir oyuncu getirmezse diyecekler ki bak transfer konusunda Hakan Safi daha agresifti. Bunu işi yapsaydı böyle olacaktı. Fenerbahçe daha büyük bir oyuncu kazanacaktı gibi birçok şey söylenir abi. Buralardan şey çıkmaz. Herhangi bir şekilde bunlar söylenir. Bunlar söylenir. Önemli olan bunları idare edebilmek. Bunları idare edebilmek. Ama şöyle bir durum var. Benim gördüğüm Fenerbahçe'de yönetimin özellikle şimdi Aziz Yıldırım tecrübeli bir isim. Geçmişten bugüne tabii yaşadığı birçok şey var. Yani kamuoyu baskısıyla Aziz Yıldırım şunu yapmaz, onu söyleyeyim sana. Kamuoyu baskı yaptı diye gidip de Greenwood konusunda tamam ya şimdi iş buraya geldi. Bu arada hani transferde cesurdur Aziz Yıldırım ama kamuoyu baskısı var diye de gidip orada ya kamuoyu da böyle istiyor hareketini çok yapmaz. Kamuoyu ona pek yön vermez de Aziz Yıldırım kritik bir anda, çok sıkışılan bir anda kamuoyuna yön verecek bir iş yapabilir, transfer yapabilir. Geçmişten örneklerle bunu söylüyorum.
1: Greenwood yerine olmazsa ki bence olma ihtimali birazcık düştü gibi geliyor.
0: Abi şöyle o, bak olur olmaz geliyor. Başka birçok isim söyleniyor. Bak yine söylüyorum.
1: Şimdi
0: biz burada hani bir bilgi olacak ki ben meseleyi aktarayım. İsim konusunda yine söylüyorum. Bak isim konusunda şöyle bir durum var. Yani isim konusunda net. Abi çıkmıyor bu yani. İsim konusu çıkmıyor. Bak çok net olarak söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bir isim verilmiyor. Bak net olarak hiç çıkmıyor. Sen bugün Greenwood konuşursun. Yarın Fenerbahçe gider bambaşka bir isim alır. Ki biraz ters köşe olacak gibi de bir hava ve durum var. Bunları da göreceğiz.
1: O isim çıkmaması birazcık da şuna sebep oluyor. Bu yönetimde para mı yok? Çok fazla dillendiriliyor. Ya da yönetimdeki isimler para vermiyor.
0: Derler.
1: Ya da içeriye mi sokamıyorlar?
0: Derler. Bu iş şöyle çünkü. Bu çok konuşuldu. Ya Olaf ben tabii başkaları da konuşmuş olabilir de Olaf var.
1: Ya özellikle bunu Serdar Çelikler söylüyor.
0: Serdar abi söylüyor da nereden çıktı? Doğru ama bu laf. Doğru bu laf. Bu laf şeyden çıkmış olabilir. Bizim İbo abiyle yaptığımız usta programı var ya.
1: Evet.
0: Oradan çıkmış olabilir. Şöyle bu lafın belki de Serdar abi o zaman söyledi. Serdar abi söyledi ama şöyle oldu bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Hakan Safi Fenerbahçe başkan adayıydı ya ve ben ne isterse iste Fenerbahçe'm diyordu ya, ne gerekiyorsa yapacağım diyordu. Barış Göktürk'le Zıldırım'la birleşti ya, tamam mı? Şey çok konuşuluyordu ya, Hakan Safi her şeyi verecek. Ne istersem iste benden Fenerbahçe. Zaten söylüyordu. Şey transfer açıklamaları da öyleydi ya, işte en son Greenwood muydu? Greenwood'la yapılan anlaşmanın detaylarını aktarmışlardı ya basına, vermişlerdi ya. İşte Greenwood 5 gol atarsa artı.
1: Evet, evet.
0: Greenwood'tu galiba değil mi? Yani bütün hani
1: bir de şey yani Suarez vardı o.
0: İşte bütün oyuncularla ilgili hani performansa dayalı da ki bunu zaten Hakan Safi de söylüyordu. İşte 20 gol atarsa para, 25 atarsa vereceğim, 30 atarsa başka bir şey, şampiyonluğa başka bir şey. Bunu zaten Hakan Safi söylüyordu. Yani Hakan Safi paralı bir adamdı. Söylediği şey buydu. Ve bence seçimi kaybetmesinin en önemli faktörlerinden bir tanesi de Hakan Safi'nin bir inandırıcılığı olmadı. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Islak imza gösteremedi. Diğer yandan Hakan Safi en azından son dönemde bu işleri net bir şekilde kamuoyunun önüne koyamadığı için Aziz Yıldırım'a yönelik karşı propagandasını ben kendisine kaybettirdiğini düşünüyorum. Ama bu bizde 5 tane Hakan Safi var meselesi nereden çıktı? Tamam mı? Doğru, bu söz söylendi. Bu söz söylendi. Bu arada evet Fenerbahçe yönetiminde paralı adamlar var. Yani hepsi birbirinden zengin adamlardan bahsediyoruz. Tamam mı? Ve bugüne kadar da kulübe para veren yöneticiler var. Onları da yakında açıklarlar. Mesela Feridun Geçgel ne kadar para verdi kulübe? Ben bunu soruşturuyorum. Soruyorum. Öğrendiğim zaman söylerim. Ama bu laf söylendi. Ben hatta o zaman bunu bu konuşulurken yani Hakan Safi'de böyle bir şey var. Yani gelip tak da 200 milyon euroyu 300 milyon euroyu verebilecek bir propagandayla geliyor ya da eylemle geliyor noktasında. Dedim ki de böyle bir durum var diye Aziz Yıldırım tarafına Aziz Yıldırım'a sormadım tabii onu da. Aziz Yıldırım tarafından şöyle bir bilgi gelmişti. Bizde Hakan Safi gibi 4-5 kişi var zaten. Yani bu zenginlik konusunda zaten hani o zenginliğe sahip 4-5 kişi var söylenmişti. O zamanlar konuşulmuştu. Hatta Hakan Safi de bunu galiba şey yapmıştı. Hani neredeler? Öyle diyorlar. Bak ben bunları vaat ediyorum. Siz ne vaat ediyorsunuz gibi. Burada şu haksızlığı yapmam ama bak yine söylüyorum. Aziz Yıldırım şampiyonluk vaadi verdi. Kadronun nüvesi iyi. Önemli eklemeler yapılacağını söyledi. Ama hiçbir günde bir şey söylemedi. İsim söylemedi. Doğru mu? Doğru. Yani sen bugün Aziz Yıldırım'a bay öyle dedin. Greenwood işte bak bilmem böyle oluyor. Aziz Yıldırım şey diyebilir. Ona Hakan Safi söyledi. Kongre bana oyu verdi. Ben Greenwood hiçbir zaman demedim. Sen o zaman şey diyemezsin. O iş öyle olmuyor. İstediğin kadar konuş. Günün sonunda kulübün gerçekleri var. Adam ben bu kulübün başkanıysam kararı ben veriyorsam böyle yaparım der. Ben Greenwood'u almamalı noktasında bunu söylemiyorum. Greenwood'la ilgili hani az önce bu baskı meselesi var ya. Kamuoyu baskısı konuşulması meselesi. Onu anlatıyorum. Süreçleri anlatıyorum yani. Yoksa ama zaten bu arada orada bir problem yok ya. Herkes her şeyi söylüyor. Bugün Aziz Yıldırım. Bugün ben şimdi Twitter'ı açtığım zaman şu an Twitter'da şimdi açayım mesela bak abi hemen söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bak. Açıyorum şimdi. Algoritmadan ötürü de beni Twitter sonuç itibariyle tanıyor. Nelere baktığımı da biliyor. Ölüme de 50 tane şey getiriyor. Şeyle ilgili ölüme mutlaka Aziz Yıldırım'la ilgili Barış Göktürk'le ilgili ne bileyim mesela şimdi bizim Rıdvan yazmış. Rıdvan Aksu. İşte 29.5.2026 yani 29 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın Sözcü TV'deki sözünü alıntılamış. Aziz Yıldırım demiş ki para işi kolay. Rıdvan da tweet atmış 38 dakika önce bekliyoruz transferleri.
1: Ama
0: gibi.
1: O haklı insanlar
0: ya,
1: bence.
0: Tamam ya hani ben haksızlık
1: şöyle,
0: demiyorum.
1: Şöyle 5 tane Hakan Safi var ya altının biraz doldurulması gerekiyor. Transfer yok. Bir tane Vedat Muriç gelmiş ki o transfer de zaten devre arasında yönetim devam etse de etmese de Saadettin Saran yönetimi Vedat Muriç Fenerbahçe'nin forveti olacak deniliyordu. Yani vaat ettiği de iki tane forvet vardı.
0: Doğru.
1: Aslında. Vedat Vuruç ve Giresi.
0: Doğru.
1: Giresi'yi de alamadın şu anda.
0: Doğru.
1: Gelmedi.
0: Bunlar söylenir.
1: Altını doldurmak gerekiyor.
0: Bunlar söylenir. Yani bunlar yapamadığın zaman ne oldu derler. Ama üç gün sonra bu transferler gelirse eğer bak Aziz Yıldırım haklıymış derler.
1: Yine söylediği tarihe gelmediği için eleştirilir.
0: Ya, tamam gel ama bu işte o kadar da kolay değil. Yani onu savunmak için söylemiyorum. Ama şöyle bu kadar iddialı söylüyorsanız eğer getirmediğiniz zaman eski defterler de açılır. Eski defterler de açılır. Zaten şöyle bir durum da var. Yani Aziz Yıldırım güçlü bir figür. Seveni kadar sevmeyeni de çok. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları ve yapmadıkları her zaman tartışma konusudur. Ve Aziz Yıldırım'ın söylediği her şey önüne gelir. Önüne gelir dediğimiz vay başkan sen bunu demiştin. Şimdi bunu yapmıyoruz. Zaten bunları görüyoruz. Aziz Yıldırım okumuyor mu bunları? Aziz Yıldırım'a bunlar gelmiyor mu? Geliyor. Aziz Yıldırım'sa meseleye soğukkanlı bakıyor. Onu söylüyorum. Diyorum ki Aziz Yıldırım şöyle davranıyor. Söylüyor. Doğru. Yani doğru derken şey konusunda söylüyorum. Hani doğru ben bunu zaten kendisi biliyor. Yani kamuoyu baskısıyla hareket etmem. Hallediyoruz. bir noktaya gelecek. 3 gün sonra olur, 4 gün sonra olur, 5 gün sonra, onu bilemem. Ama şu anda o laflardan ötürü, söylenenlerden ötürü doğal olarak ben de buraya çıktığımda ya da herkes hani kampın ilk kampa bu oyuncular yetişecek de, yani en azından Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı olan oyuncular yetişecek de soruları sorulur. Bunun karşılığı olarak da şu anda son dönemde özellikle kulübün mali yapısıyla ilgili işin çok zor olduğuna dair her muhabir arkadaştan, herkesten bu bilgiler çıkıyor. O zaman Serdar Ali de çıkar der ki, ya da bu da bu ister istemez çok normaldir. Siz o gün öyle söylediniz, sıkıntı yok dediniz, hallolur dediniz. Zaten bugün kulübün mali yapısıyla ilgili böyle bir problem varsa, sizde de para varsa bunu tak diye çözersiniz. İşin detayıysa başka bir mesele. Seçim döneminde çok konuşmuştuk. Bugün diyelim ki Fenerbahçe 100 milyon euroluk bir kaynağı var. Hemen sokabilir. İşte bunu hemen soktuğun zaman o limitler içerisinde değerlendiremiyorsun. 50 tane maddesi var, süreci var. Gelelim şeye şimdi burada. Diyelim ki Fenerbahçe, bak ben yine söylüyorum, edindiğim bilgiler çerçevesinde burada izleyicilerimizin karşına çıkıyorum. Her çıktığımdan önce de sonuçta sürekli bu işin içerisindesin. Çeşitli farklı kaynaklardan ne oluyor, ne bitiyor, neler oluyor diye bilgi alıp o bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de en son şöyle bir hava vardı. Yani biz transferde zaten neredeyse ihtiyacımız olan oyuncularla ilgili operasyonel faaliyetleri yaptık. Önemli bir noktaya geldik. Bunları açıklayacağız. Ama orada şöyle bir durum var. Şimdi belki tekrar olacak ama Fenerbahçe'nin şu anda iki tane bence büyük derdi var. Evet, bir kulübün mali yapısı, ama bu mali yapısı konusunda da Aziz Yıldırım zaten bunu biliyordu. Yani Aziz Yıldırım mali yapının bozuk olduğunu bütün divanlarda, katıldığı toplantılarda söylüyordu. Fenerbahçe'nin borcunun çok daha yüksek olduğu noktasında. Ağustos ayında da ya da Temmuz'da divan toplantılarında da zaten bunu Aziz Yıldırım söyleyecektir. Bu bir. Ama bu sözler verildi ve Aziz Yıldırım bu sene çok büyük bir risk aldı. Bu riski alan Aziz Yıldırım kalkıp da, tamam mı, buraları zayıf transferle geçmez. Benim bildiğim Aziz Yıldırım buraları zayıf transferle geçmez. Yani seni şampiyonluğa götürmeyecek bir oyuncuyla Aziz Yıldırım şu dönemde, benim bildiğim Aziz Yıldırım gidip de kontrat yapmaya çalışmaz. Baba oyuncuya gider Aziz Yıldırım. Bak ne söylüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım şunu biliyor. Ben eğer şampiyon olamazsam, kendisi de zaten söylüyor, o 20 yıllık Aziz Yıldırım İmparatorluğu'nun ya da Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi, tam toplam 8 yıllık dönemde sürekli yükselen Aziz Yıldırım seslerinin artık ortadan kalkacağını da biliyor. Çok büyük bir riskle geldi. Şampiyon yaparsa kral, yapamazsa sen de yapamadın başkan denilerek Aziz Yıldırım'ın bir daha Fenerbahçe başkanlığı meselesi tamamen ortadan kalkar, kapanır. Kimse de dönüp artık Aziz Yıldırım öyle oldu böyle oldu demez. Geldin ve yapamadığınla kalırsın. Yani 20 yılın üstüne bir sezonla işi kapatırsın. Geçmişi bütün hepsini de kamuoyu gözünde, taraftar gözünde silmiş olursun. Şimdi bunun farkında olan, ben çünkü hissiyatım da o, Aziz Yıldırım seni şampiyonluğa götürmeyecek oyuncularla masaya oturmaz. Tamam. Ve yakında da bunun sonuçlarını göreceğiz. Benim bildiğim Aziz Yıldırım tarzı budur, tavrı da budur. Bunu yaparsa kendi kararıdır. Hani siz böyle oyuncular söylediniz, bugün getirdiğiniz oyuncularsa o seviyede oyuncular değilmiş. Hakan Safi'nin verdiği oyuncu sözlerine bile yaklaşılamadı diye muhalefet yükselir. Aziz Yıldırım da bunları bilen birisi. Bak eğer şöyle bakalım, bu seçimde Aziz Yıldırım 3 yılına gelseydi daha rahat davranabilirdi Aziz Yıldırım. Biliyor ki Aziz Yıldırım sezonun sonunda şey var, seçim var. Yani Aziz Yıldırım'ın elinde değil, Fenerbahçe Kongresi'nin, Aziz Yıldırım'ın elinde 3 yıllık bir plan olsaydı bambaşka bir yerden giderdi.
1: Hoca bile yabancı olurdu.
0: Olma ihtimali vardı. Çünkü Aziz Yıldırım Jesus'la da görüştü. Birçok isimle görüştü. O isimlerden bir tane şey olduğunu da duydum ben çünkü. Köstepe'nin hocası Stoylov muydu?
1: Evet.
0: Yani birçok hocayla görüşülüyor bu arada. Evet, çeşitliliği anlatmak için söylüyorum. Şimdi geldiğimiz şu an itibariyle yönetimin şöyle bir durumu var. Deniyor ki bak bu kural, yabancı kuralı Fenerbahçe serbest olsun diye. Şu andaki bu kuralla Fenerbahçe'nin şöyle bir derdi var. Bence Fenerbahçe transfer konusunda önemli bir noktaya geldi. Ben geldiğini düşünüyorum. Ama bu kurala göre mi, yoksa serbest yabancı kuralına göre mi, yoksa 12 artı 2'ye göre mi hareket edecek? Fenerbahçe'nin işin içerisinden çıkmaya çalıştığı durum bu. Çünkü şu var. Mesela Fenerbahçe'de diyelim ki Talisca bu sezon Fenerbahçe'de kalması gerektiği düşünülen oyunculardan bir tanesi. Tamam, Fenerbahçe'nin bir futbol yapılanması var ya.
1: Evet.
0: Hocası var, direktörü var, başkanı var. Bordo başka bir isimler de var. Kağıdı kalemi önlerine aldılar, baktılar bizim takım bu ve şey burada Talisca bizim için önemli. Örnek olarak veriyorum bu arada Talisca'yı. Özellikle şey de diyebilirsin, ne bileyim, başka bir oyuncu söyle abi bana.
1: Ya Fred'in gitme ihtimali olur burada.
0: Fred dersin. Başka bir isim daha söyle abi. Yani o şey grubunda olmayan, 23 yaş sınırında olmayan, yani
1: Asensio.
0: Mesela Asensio örneğin, tamam mı? Onunla ilgili olarak şimdi örnek olarak veriyorum abi. Bizim İrfan 25 söylemiş.
1: İrfan abi sürpriz ayrılık olabilir dedi, patladı. Ama tabii öyle bir şey yok. Yönetim satmayı düşünmüyor da.
0: Tamam. Millet ama şöyle bir durum var. Da. Şimdi 10 artı 4'e göre transfer yapman gerekirse eğer, mesela bu durumda sen elindeki 2 oyuncuyu daha yollaman lazım. Baba oyunculardan bahsediyorum. Mesela Talisca ile Fred. Bunları yollamak durumundasın. Tamam. Şimdi bir transferi açıkladın. Geldim bugün, transferleri açıkladın. Bu arada şu söyleniyor, onu da söyleyeyim. Birkaç gün içerisinde golcü, ikinci golcü açıklanacak deniyor.
1: Oraya geçelim o zaman.
0: Onu söyleyeceğim ama şöyle bir durum var.
1: Sonrasında.
0: Fenerbahçe tarafında, yönetim tarafında şöyle bir durum var. Kardeşim biz bunu yapacağız ama doğru planda gitmeliyiz. Bu kural çok kritik. 10 artı 4'e göre başka bir transfer politikası. Gelecek oyuncularla ilgili değil ha. Gidecek oyuncularla ilgili ve oyuncularla ilgili yapılacak pazarlıklarla alakalı. Bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi evet, herkes tabloyu biliyordu. Fenerbahçe'de mali tablonun zor olduğu, Fenerbahçe'nin 20 tane oyuncusu olduğu ki zaten seçim döneminde de bunu başkan adayları da söylüyorlardı. Yani operasyonun kolay olmayacağını, bunda farkında olan bir şey vardı. Fenerbahçe yönetimi vardı. Ama şu da var. Sonuç itibariyle bu şampiyonluk baskısı Fenerbahçe'ye şunu getirmiş kardeşim. Al al al al al, satamadın bir yere yolla, onun parasını sen ver. Al al al al, satamadın bir yere ver, onun parasını sen ver. Ve Fenerbahçe'nin de şu anda 21-22 tane kontratlı oyuncu var. Transfer baskısı, şampiyonluk baskısı bu yönetimlere bu hataları kardeşim yaptırmıştır. Dün aldığın büyük ala ala vala ala getirdiğin oyuncuyu bugün yollamaya çalışıyorsun. Büyük paralar harcıyorsun. Burada da biraz tecrübeye inanmak ve güvenmek lazım. Ez cümle biz açıklarız. Ama açıkladık. Bu karar burada kaldı. Bu kural burada kaldı. Örneğin Talisca ile masaya oturdun. O zaman senin oyuncunun elindeki kozlar çok daha fazla. Daha fazla vererek yollamak durumundasın. Daha zor operasyon olacaktır. Biraz sessiz ve derinden götürmeye çalışıyorlar. Bunu da anlıyorum işin açıkçası.
1: Burada da birazcık taraftar baskısı oldu.
0: Olur abi. Bunu o normaldir ya. Normaldir.
1: Ön eleme maçında inşallah bir kaza yaşamaz Fenerbahçe.
0: Abi zaten yani yaşarsa, bak yaşarsa ama... yaşarsa çok büyük bir darbe olur. Yani başlangıç itibariyle çok büyük bir darbe olur. Ama burada şöyle bir durum var. Yine söylüyorum yani orada biraz daha bu süreçleri sakin yürütebilecek, en azından hani o bütün bu tartışmalar olur, kamuoyuna yön verme konusunda Fenerbahçe'den ben yakın zamanda, ki bu olması bence gerekir. Fenerbahçe'den ben yakın zamanda bütün bu süreçlerle ilgili, transfer de dahil olmak üzere, detaylı bir bilgilendirme, bir basın toplantısının yapılmasının Fenerbahçe'nin faydasını olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Peki forvete geçelim. Girassi mi, Sörloth mu? İsmail Kartal'ın da Oliver Watkins'i istediği konuşuluyor.
0: Ona zaten teklif verildiği konuşuluyordu. Ama şöyle, oyuncunun yani maliyetli bir oyuncu bu arada. Yani Fenerbahçe buna teklif verdiyse zaten bunun farkında. Zor transfer diyorlar. Onu söyleyeyim. Yani olursa çok iyi bir transfer. Ama zor bir transfer olduğundan bahsediliyor bu oyuncuyla alakalı olarak. Ve Girassi şimdi mesela bu oyuncu kim olur? Fenerbahçe'nin golcüsü kim olur? Sorusu var ya. Vallahi zor bir soru yani. Burada şu sadece hani Girassi daha yakın bir ihtimal gibi duruyor. Sörloth konusu daha önce konuşmuştuk. Aziz Yıldırım'ın oyuncuyla ilgili, bak doğrudan başkanın görüşü çok olumlu. Zaten hani Aziz Yıldırım tarzına da uygun bir tip bu arada. Yani marka bir isim. Transfer yapma konusunda Aziz Yıldırım becerili bir insandır. Kim olur? Onu ben çok kısa süre içerisinde göreceğimizi düşünüyorum.
1: Girasi gibi duruyor. Sörloth işi bence olabilir. Bir tık zor.
0: Olabilir.
1: Olabilir. De.
0: Olabilir. Ya zor. Bu çok yani değişken, orada arka planda başka beceriler var. Başka çeşitli şeyler var. Hamleler var. Dır daha doğrusu.
1: Konuşulan paraların hepsi zaten aynı miktar neredeyse. 40 bilmiyorum. Milyon bandı. 40 hani milyona bir öyle, tane forvet alacak dinliyor. Gibi duruyor öyle Fenerbahçe. Dönüyor.
0: Ama bazen bir ismi ortaya atarsın. Oradan başka bir şey çıkar. Başka bir isim çıkar.
1: İrfan abi birkaç gün açıklanır dedi. Yani
0: ben de bu arada bendeki bilgi de o.
1: Vedat varken
0: ben
1: sonrasına kaldı.
0: Bendeki bilgi de o. Yani söylenen, sorduğum zaman hani birkaç gün içerisinde golcüyle ilgili Fenerbahçe'nin bir açıklama yapacağı, yani ikinci golcüsünü açıklayacağı yönünde böyle bilgilendirme demeyelim. Yani kulüp kaynaklarından böyle bilgiler sızıyor. Bilgilendirme diyemeyiz buna. Ama göreceğiz.
1: Bu mevcuttaki oyuncuları İsmail Kartal'ın kampta bulunsun bir görelim demesine ne diyorsun?
0: Çok normal abi. Ne desin yani?
1: Fenerbahçe'nin işte Cengiz Ünder gelsin. Fenerbahçe'nin malı.
0: Ne yapacaksın falan. Abi? Bu adamlar yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu. Kontratlı oyuncusu yani. Görelim derken yani zaten görmüyor mu? Zaten bilmiyor mu yani İsmail Kartal bunları?
1: Fred kalsın istiyormuş.
0: Fred'le ilgili böyle bir şey olabilir. Talebi olabilir hocanın. Bende de o yönde bilgiler var. Ama Fenerbahçe işte az önce söylediğim konu var ya yani bu yabancı kuralı her şeyi belirler. Yani Fred'in kalmasını da yabancı kuralı belirler. Bence. Eğer bu kural bu şekilde kalırsa bence Fred gider.
1: Kante'den çıkabilir diyor. Kante'den çıkmak da çok zor.
0: Çok zor. Bence çok zor. Kante'den çıkmana ben çok zor olduğunu düşünüyorum.
1: 11 milyon maaş.
0: Mantıksız abi. Yani şimdi Fred'i tuttun diyelim ki Fred kaç parayı oynuyor? 4,5-5 milyon euroyu oynuyor. Evet. Sen diyelim ki Kante'yi yolladın. Dedin ki bir kulübe gitti. %50 maaşın, en az %50 maaşını sen vereceksin. Zaten Fred'den daha fazlasına geliyor. Dolayısıyla Kante'den çıkmanın ben çok daha zor olduğunu düşünüyorum.
1: Ancak Arabistan'a satabilirsin Kante'yi.
0: Ama orada da işler değişti abi. Bu savaş meseleyi çok değiştirdi. Yani orada da ben çünkü mesela Selahattin Baki o tarafı iyi bilen bir isim. Transfer üzerinde değil ama bu Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası orada süreç devam ediyor. Oradaki ekonomi, oradaki durum, oradaki koşullar hepsi değişti. Eskisi kadar orada o kaynakların olmadı. Hatta zaten hani böyle şey oluyor Burak. Yani birden bir duruyor her şey. Çok normal. Şey gibi düşünsene. Yani yanı başında büyük olaylar var. Bir savaş var. Bir büyük bir çatışma var. Tarihin eski milletlerinden bir tanesi İran'la işte Amerika ve İsrail geliyor. Bölgeyi toptan etkiliyor. Seni toptan etkiliyor. Dünyayı toptan etkiliyor. Ticareti toptan etkiliyor. Dolayısıyla orada Arabistan konusunda o eski agresifliği ben olacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki bu oyuncu...
0: Bu arada 4000 izleyenimiz bizimle birlikte. Teşekkürler ilgilerine. Yayınımızı beğenir ve Digifutbol'a abone olurlarsa çok seviniriz.
1: Evet. Bir de şu Oğuz Çetin'in mevcuttaki oyuncuları gönderebileceğini düşünüyor musun? Yani maliyetleri çok yüksek. O
0: şimdi böyle bir bağlantıları bak burada şöyle bir durum var. Bu çok konuşuluyor. Şimdi birkaç kişi de dile getirdi galiba bunu. Şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde çok sayıda yabancı var ya. Burada özellikle mesela ben şey duydum. Fenerbahçe'de Archie Brown, Musaba'ydı değil mi?
1: Evet, Musaba.
0: Galiba bunlar içerisinde Nene de var. De genç oyuncular bunlar. Mesela benim bildiğim
1: Musaba 23'e uymuyor.
0: Benim bildiğim mesela bir iki tanesine Yunanistan takımlarından bir şey varmış. Acaba durumu nedir? Alabilir miyiz? Şartları nedir diye bir ilgi varmış. Bir tane nereden diyor? Belçika mı? Belçika olması lazım. Öyle söyle. Belçika olması lazım. Ülkeyi hatırlamıyorum. Ama orada özellikle bu oyuncuların satışı ile ilgili olarak Fenerbahçe'de bir şey varmış. Yani bu işte esas sorumlu kim? Tam olarak burada oyuncu satışı operasyonu kimde ve bu konuda mesela diyelim ki arıyorsun şeyi. Ben seni arıyorum diyorum ki nenenin fiyatı ne kadar? Sen diyorsun ki ben şu kulüptenim şu kadar. Yani net bilgi alınma konusunda organizasyonla ilgili bir şey varmış. Böyle bir
1: İletişimsizlik mi var? İletişim mi kuramıyorlar?
0: Yetkisizlik ya da yetki. Yani tam orada yetkili kim? O konuyla ilgili şeyler var, konuşuluyor, şikayetler var.
1: O artı 4 kontenjanına uyan oyuncularla ilgili bir de şunu soracağım. O oyunculara teklif geldiği, satılacağı, hani Aziz Yıldırım ve yönetiminin transfer yabancı sınırının sınırsız olmasını bu yüzden istediği konuşuluyor.
0: Doğru. Bir daha söyler misin Burak, özür dilerim.
1: Yani o 23'teki oyuncular, 23 yaş sınırına uyan oyuncular satılıp onlardan gelen bonservislerle Fenerbahçe'nin transfer yapmayı düşündüğü, bu yüzden de sınırsız olmasını istediği

0: çeşitli tutuşlar oluyor. Ama eğer bu madde ortadan kalkarsa sen ne yapıyorsun? Satabileceğin oyuncular kimler? Bu genç adamlar, yani son kontratı olan oyuncular değil ve buralardan para kazanabilirsin. Bu da aynı zamanda bize şeyi gösteriyor. Bu 12 artı 2, 10 artı 4 kuralı var ya. Orada genç oyuncular alın ki yarın öbür gün satabilirsiniz. Buralardan para kazanabilirsiniz. Politikasının sonucunu gösteriyor. Sınırsız olmasını Fenerbahçe istiyor. Bu da o sebeplerden biridir. Niye olmasın yani? Sınırsız olursa ben elimdeki oyuncuları, gençler, şimdi bu durumda sen oyuncuyu satamıyorsun. Derim ki iyi bir teklif var. Satamıyorsun. Şimdi bunu kullanmak da istiyorsun. Şampiyonluğa oynayacaksın. Şimdi o yaşta alışmış, seninle birlikte o mücadeleyi vermeye hazır oyuncu bulmak da zor. Dolayısıyla bu durumda o riski de alamıyorsun. Kolay değil o riski almak da.
1: O yabancının sınırsız olması Galatasaray'ın da işine çok yarıyor. Orada Fenerbahçe nasıl önüne geçecek ki Galatasaray'ın? Limit problemi de varken.
0: Abi onu da şeyler düşünecek. Yani bu işe isteyenler, o planlamayı yapanlar herhalde gidip Aziz Yıldırım'a, başkan böyle olursa biz şu şu şu hamleleri yapabiliriz, şu oyunculara getirebiliriz. Galatasaray'ın şurada artıları var, bizim burada artılarımız var, eksilerimiz var. Bu eksileri Galatasaray karşısında bu kararla birlikte biz öne geçirebiliriz. Herhalde rapor sundular, konuştular kendi aralarında. Yani onun şeyi, yorumu onlardadır, o karar onlardadır. Yoksa şu açıdan tabii Galatasaray'ın elinde. Aslına bakarsan, bak şimdi sayalım. Burada öyle bence çok bir fark yok. Galatasaray'da büyük büyük mesele Galatasaray'da şey meselesi. Osimhen meselesi. Bak Osimhen'i bir kenara koy. Tamam mı? Bu şuna da benzemesin bu arada. İsmini vermeyeceğim. Galatasaray Real Madrid'le burada maç yapmıştı. 6-1 yenilmişti. Ama nasıl maç yani? Galatasaray ilk yarı patır kütür gidiyor Real Madrid'in üstüne. Real Madrid'de bir tane 10 numara vardı. Kısa boyluydu. Adını şimdi unuttum. İlk yarı biterken bir tane gol attı. İlk yarı 1-0 bitti. Maç bu arada Galatasaray ilk yarı Real Madrid dövüyor. İkinci yarı Real Madrid 5 tane birden attı. Ronaldo falan hat-trick yapmıştı. O dönem Fatih Terim'in yanında olan isimlerden bir tanesi galiba radyoda bağlanmıştı. Müfter Kasap'ta, öyle hatırlıyorum. Radyo Spor'da yayın yaparken demiş ki golleri çıkar. Biz Real Madrid'den daha iyi oynadık demiş gibi bir ifade kullanmıştı o zaman. Bayağı da gündem olmuştu diye hatırlıyorum. Şimdi bu biraz buna benziyor tabii. Yani Osimhen burada bak. Osimhen'i şimdi bak kenara koyalım Osimhen'i. Koyduk mu Osimhen'i?
1: Evet.
0: Koyduk. Tamam. Şimdi Davinson Skriniar arasında çok uçurum var mıdır?
1: Bence yok.
0: Vardır diyebilir misin? Diyemezsin. Kante, Guendouzi, Torreira, Lemina arasında çok uçurum var mıdır?
1: Yok.
0: Asensio Galatasaray'da kışa şeyleri sayalım. Hani kanat oyuncuları falan da sayalım işte. Şalay var. Sané var. Asensio bunlardan şey adam mıdır? Hızlı hızlı gidiyorum. Altta olan bir adam mıdır? Değil. O da farkı belirleyen Osimhen. Yani Fenerbahçe ile mevcuttaki yabancılardan bahsediyorum ha. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yabancı meselesinde ana farkı belirleyen ve kamuoyunda Galatasaray'ı daha iyi dedirten şey Osimhen. Osimhen'i kenara koyarsan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yabancı dengesinde bir takım lehine büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Ama şöyle, Lemina'dan çıkmak durumunda kalacaklar.
0: Ya, tamam,
1: şimdi onun yerine daha güçlü bir isim alacak.
0: Tamam git abi, sen de ona da gelmiyorsun, buna da gelmiyorsun. Ondan sonra da Fenerbahçe o zaman şunu da demeyecek. O zaman Fenerbahçe taraftarları şey de demeyecek o zaman. Şimdi böyle olursa transfer yapamıyorsun. Şimdi bu açılırsa sen orada Galatasaray onu getirecek. Ne istiyorsunuz derler. Bu yani öyle değil.
1: Galatasaray'da para problemi var mı?
0: Herkesle para problemi var. Nasıl yok? Ne acı anlatıyor. Galatasaray 2 ay geriden geliyor maaşlarda. Yani az buz paralardan bahsetmiyoruz. Bütün kulüpler kredi bulmaya çalışıyor. Kolay mı ya bu? Öyle hemen para geldi, o limitler var, ona uydurmaya çalışıyorsun. Şimdi Galatasaray'ın bu sene şey ne kadar abi transfer limiti? 6,5 milyar TL civarında. Doğru mu? Transfer limiti. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Bak bence şöyle oluyor. Biraz hissediyorum. Bu Osimhen konusu bayağı alevlenecek Galatasaray'da galiba. Öyle görünüyor. Yani Galatasaray'ın Osimhen'i satma ihtimali var. Türk futbol tarihinin en büyük satışını yapar Galatasaray. Bunu yaparsa Dursun Özbey'in de yanına kimse yaklaşamaz satış konusunda. Yani 120 milyon, 130 milyon, 150 milyon euro bandında Osimhen'i satması demek Galatasaray'dan muazzam bir iş. Taraftar bağırır, çağırır ama 75'e aldığın adamı bir sene sonra 120'ye, 130'a, 140'a, 150'ye satıyorsan çok büyük bir iş ve bu teklif geldiğinde de Galatasaray öyle yapalım, böyle yapalım demez, satar. Yani bir Osimhen'i satarak sen bir Osimhen şu anda bu bahsedilen paralar Galatasaray'ın toplam transfer limiti şeyine geliyor. 3 aşağı 5 yukarı değerine geliyor. Bu senekinden bahsediyorum. Dolayısıyla abi toplam transfer limit dediğimiz toplam limit. Yani o 6,5 milyar harcayamıyorsun tabii.

0: Yani sonuç itibariyle senin oyuncu maaşların vesaire bonservis ödemelerin de onun içerisinde mevcutlardan bahsediyorum. Tekrar şeye gelirsek hani bu kuralın esnemesi kimin faydasına sorusuna gelirsek Fenerbahçe'nin genç oyuncu potansiyeli var. Galatasaray'ın da böyle bir sıkıntı var. Galatasaray'ı daha da derinden etkiler yorumları var. Buna katılmıyorum diyemem. Galatasaray'ı daha sıkıntıya sokar. Fenerbahçe'nin eli bu konuda daha rahat görünüyor ama Fenerbahçe yönetiminde başka bir hesabı var. İşin özeti bu.
1: Son olarak bir kapatmadan önce Icardi'yi de sorayım. Icardi'nin menajeri de açıklama yaptı.
0: O enteresan bir konu. Ama bu arada o çok bence beklenen bir şeydi biliyor musun? Niye yani, söyleyeceğim?
1: Icardi ile ilgili durum sence ne olacak? Galatasaray bir de 7 Temmuz'da herhalde antrenmanlara başlıyor.
0: Şimdi şöyle bak. Şimdi Icardi'nin sessizliği menajerin açıklaması bunu gösteriyor. Şimdi Icardi ve menajeri, Icardi Galatasaray'da sevilen bir oyuncu. Galatasaray taraftarının sevdiği bir oyuncu. Ve Icardi akıllı bir adam. Menajeriyle birlikte Galatasaray üzerinde baskı oluşturuyorlar. Bir kamuoyu oluşturuyorlar. Tamam mı abi? Bir kamuoyu oluşturuyorlar. Dolayısıyla Icardi ile Galatasaray karşı karşıya doğru gidiyor. Menajer de zaten bunun ateşini yakmış durumda. Icardi konusu Galatasaray'da bir süre daha devam eder. Kamuoyunu kullanarak Icardi Galatasaray kamuoyunu arkasına alarak Galatasaray yönetimini bence sarsıyor. Özellikle Duran transferi de Icardi'yi daha da azdırmış görünüyor. Burada Galatasaray bir karar verecek. Galatasaray için ciddi bir sorun. Yani bu arada şu anda Galatasaray'da hani bu kural bu şekilde devam ederse Icardi bu arada Duran'ın tabii gelişi o şeye uyuyor. 23 yaş altı meselesine uyuyor. Ama şu anki durumda eğer bu kural değişmezse hadi Galatasaray Icardi'den çıktı. Icardi'yi yolladı. Bir oyuncu aldı. Başka oyuncu alamıyor.
1: Evet, Lemina'dan çıkabilir belki.
0: Lemina'dan çıkabilir evet.
1: Ya da belki
0: sarı. Yani yollamak zorunda. Yollamak zorunda.
1: Yollamak zorunda.
0: Fenerbahçe'de yollamak zorunda.
1: Fenerbahçe zaten çok
0: fazla. Şimdi Fenerbahçe tarafı da diyor ki ben o bu arada hani işte Bekao, Amrabat vesaire onları zaten yollayacaktır diye düşündüğüm için onlarla ilgili çok fazla bir şey yapmıyorum. Zaten Fenerbahçe takımında yoktular. Sözleşmeler olduğu için kampa geldiler. Kamptan sonra hepsi yavaş yavaş sağa sola gider diye düşünüyorum. Tahminim o.
1: Öyle olacak mecbur.
0: Fenerbahçe'de benim hani yollamak zorunda olduğu noktasına yaptığım vurgu Fenerbahçe'de bu sezon kalır, oynar diye düşündüğümüz bazı isimlerle ilgili Fenerbahçe bir operasyon yapmak durumunda kalacak. Bu karar böyle devam ederse ve oradaki çalışmanın da bu şekilde devam ettiğini, şimdi oyuncularla ilgili bir noktaya gelindi ama bu açıklama meselesinde gecikmesinde ben bunun bir payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen açıkladın, oyuncuyu aldın, kural böyle, herkesin eline de koz veriyorsun. Abi adam gitmek istemiyor mesela. Talişka ben gitmiyorum dedi ya da başka bir isim neyse adı neyse yani bir başka bir isimden bahsediyorum. Ben gitmiyorum dedi ne yapacaksın abi? Ver paramı gideyim dedi. Adamla da yaptın ya 2 yıllık mıydı kontrat? Evet. 7,5-8 milyon eurodan. Adamla da yaptın ya sözleşmeyi ver paramı gideyim dedi. Sen oraya da artı koydun mu 10-15 milyon euro verip yolladın mı senin limitin ne oluyor? Yani burada... İşi yapana Allah kolaylık versin öyle söyleyeyim.
1: Orada da şey diyorlar hani baskı sende 5 tane Hakan Safi vardı ya ver birine 2 tane.
0: Tamam da Burak orada bir mevzu değil zaten. Şöyle bir problem abi sen şimdi bak gittin Kerem Aktürkoğlu'nu bu şekilde getirdin bir senedir uğraşıyorsun. Yani bu iş böyle olacak olsa Fenerbahçe ve de diğer kulüpler bu işi zaten hızlıca çözerler. Ben sana söyleyeyim bak çözerler konu o değil çünkü sisteme parayı soktuğun zaman. Sen şimdi bu rakam konuşuluyordu. Bunu zaten bak burada mevzu şu. Fenerbahçe çıkacak. Diyecek ki kardeşim siz konuşuyorsunuz da bu kulüp buradan buraya gelmiş. Bize hesap sorun. Ama bizden önce yapılan harcamaları önce anlayın. Bir önce orayı da hesaplayın. Oraya hesap sorun. Ben kendi sorumluluğum var. Ben sizi anlıyorum. Bana çakmak istediğinizi de anlıyorum. Ya da eleştirmek istediğinizi de anlıyorum. Normal. Ben söz verdim. Bunların hepsini de alıyorum. Ama ben buraya şu kadar para koyabiliyorum cebimden. Oyuncu satmadan bunu yapamıyorum. Bu kuralla birlikte ben örneğin nereye 20 milyon euro teklif var satamıyorum. Satarsam onun yerine ne koyacağım? Bunlarla ilgili karmaşayı, plansızlığı ortadan kaldırıp hareket edebilmem lazım gibi bence bütün kulüplerin çıkıp bunu açıklaması lazım. Yarın Galatasaray'da da olacak. Bak ben sana söyleyeyim Dursun Özbek çıkacak. Tak tak tak tak anlatıyor ya Dursun Özbek bazen. Tak tak diyor ya anlatır. Aziz Yıldırım şu anda tercih etmiyor. Belki yarın çıkıp anlatırlar. bu karmaşayı ortadan kaldırılacak olan ne benim ne sensin yönetici, ne de izleyenlerimiz. Kulüplerin kendisi. Zor olduğunu anlatıyorum. Kolay değil bu iş. Onu da söylerler. Sen böyle dedin, geldin, yapamıyorsun. Abi vaat karşılık bulmalı. Bulamazsa sorun olur. Burada da Aziz Yıldırım zaten birçok şeyi yakıp geldi. Ben Aziz Yıldırım'ın şampiyonluğa gidecek hamleleri kesin olarak yapacağını düşünüyorum oyuncu üzerinde. Çünkü o da biliyor. O da farkında. Sezon sonunda seçim var. Mevzu bu. Abi şunu yapar mı Aziz Yıldırım? Kardeşim ben geldim. Burada durum çok vahim. Gördüğümden de daha vahim ve ben şey yapıyorum. Transfer yapmıyorum. Kapatıyorum. Bu takımda devam edeceğim. Yapar mı? Bence yapmaz.
1: Bence de yapmaz.
0: Yapmaz.
1: Neden öyle
0: yapmaz.
1: Bir kalsın?
0: Ve ben Aziz Yıldırım kafasındaki şeyin harcamayla ilgili, bence Aziz Yıldırım kafasında harcamayla ilgili bir problem yok. Harcar. Harcıyorsun da bunu kitabını uydurmak lazım ya. Konu kitabını uydurmakla ilgili problem. Bence gördüğüm bu.
1: Şu yakın tarihte o zaman bir forvet bekleniyor Fenerbahçe'de. Sonrası da herhalde Şampiyonlar Ligi önelemesinden sonrasına kalacak gibi duruyor.
0: Belli olmaz ya o iş.
1: Özellikle stoper.
0: Belli olmaz. Bence belli olmaz. Daha hızlı yapabilirler. Otururlar, konuşurlar, hallederler.
1: Peki birkaç tane süper chat var.
0: Onu tamam, okuyalım. Bu arada bir saat olmuş ya. İzleyenlerimize evet, teşekkürler bu arada. Aa, bir de telefon gelmiş bana. Önemli aslında da. Neyse.
1: Tamam. Deli Cemal. Öbür taraftan Musa sopasıyla, Nuh hayvanlarıyla, Süleyman cinleriyle çıkıp gelse yine şampiyon yapamaz. Aykut Kocaman dışında bir Allah'ın kulu bu takımı şampiyon yapamaz. Düğme baştan yanlış iliklendi. İsmail Kartal yanlış tercih olarak görüyor.
0: Tartışılır abi bu. Yani doğru gelen var, yanlış olan var. Göreceğiz.
1: Vedat'ın sakatlığından sonra 10+4'e göre transfer önceliği nedir? Sol stoper mi, santrafor mu? Sence forvet mi almalılar yoksa sol stoper mi almalılar?
0: Santrafor abi. Golcü yani.
1: Şu an Jaden var. Bir şekilde orayı Şampiyonlar Ligi önelemesine kadar idare edecek Fenerbahçe. Sonrasında belki Jaden giderse yerine alır.
0: Olabilir.
1: Hakan Safi'nin transfer yöntemi hukuki açıdan sıkıntılı mıydı değil miydi? Bence asıl soru bu olmalı. 5 Hakan Safi'nin olduğu yerde.
0: Zaten konu da o. Hakan Safi şey diyordu ya, cezası neyse. Bak ben o gün aynı bugün o gün de bunları söylüyordum. Bugün de söylüyorum. Yarın da bunları söylemeye devam edeceğim. Olaylar Hakan Safi'nin anlattığı gibi değil. Seçimi kazanmak için onu da yapacağım dersin, bunu da yapacağım. Yapamıyorsun abi. Bu kadar net. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Olmadı. Olmayacak da. Olmuyor çünkü. Bunu böyle yapamıyorsun.
1: Hakan Safi o transfer...
0: Yani özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yani Hakan Safi'nin... Bu Hakan Safi'yi eleştirmek için söylemiyorum. Ya seçimi kazanmak için bunları söylersin. Aziz Yıldırım'da ben geldiğinde hemen zaten işaretleyeceğim dedi. Bak olmadı. O iş öyle kolay değil yani. Tamam mı? Hakan Safi'nin dediği kadar cezasını ise ödeyeceğim. Ödeyemiyorsun abi işte öyle. Nereye ödüyorsun ya? Ne yapacaksın? Limitin var. Sana bu kadar limit verilmiş. Sen kulübe bu kadar para sokabiliyorsun cebinden. Soktuğun para kadar iş yapabilmek lazım. Şimdi sen 60 sokup cebinden 300 milyon euroluk iş yaparsan 2 sene sonra Pataküde cezalarla geri karşılaşırsın. Al işte Fenerbahçe'nin aldığı ceza. Bu bir şey anlatmıyor mu? Yani şunu söylüyorum. Burada Hakan Safi bir vaat verdi. Aziz Yıldırım da vaat verdi. Aziz Yıldırım vaatleriyle Hakan Safi'nin vaatleri çatışır çatışmaz. İnsanlar bunları söyler. Onun önüne getirir başka bir şey. Ama işin de bir matematiği var. Hayatında bir gerçeği var. O gerçeği benim gördüğüm Fenerbahçe tarafı bu gerçeği uydurmaya çalışıyor meseleyi. Konu bu.
1: Gerçekleri duymak istemiyor birazcık ya Fenerbahçe tarafı.
0: Abi gerçek şudur.
1: İstediklerini duymak istiyor.
0: Ya tabii ki öyledir. Yani sonuç itibariyle sen 5 puan geriye düşersen Galatasaray şampiyon olursa bambaşka bir hikaye. Böyle bu arada bak şimdi ne dedilerse onu yapmakla ilgili uğraşıyorlar. Bunu yapmakla ilgili uğraşıyorlar. Konu o. Yoksa taraftar tabii ki iyi oyuncu ister, şampiyonluk ister. Bu çok normal bir şey. Alamadığın zaman da hani sen başkan bunu böyle yapacağım demişsin, yapamadın. Ama burada Yıldırım da kendi adına ben hiç Greenwood demedim ki diyecek. Bir şey diyemezsin o zaman.
1: İşte orada dediğim gibi.
0: Abi diyemezsin.
1: Verdiğin yani vaatleri de gerçekleştiremediğin olur.
0: İşte onu o
1: bence
0: zaman
1: orada taraftarla
0: onu o zaman konuşursun. Abi bak en büyük vaat şu. Greenwood'u getirdin şampiyon olamadın. Şey diyecekler mi? Aziz Yıldırım ne yapsın? Greenwood'u da getirdin şampiyon olamadı. Git bırak Aziz Yıldırım sen de yapamadın diyecekler mi demeyecekler mi? Diyeceğim mi demeyeceğim mi? Söyle.
1: Sen, taraftar der.
0: Sen diyeceğim mi demeyeceğim
1: mi? Ben derim taraftar.
0: Niye diyorsun? Greenwood'u getirdi işte. Aziz Yıldırım'a söylediniz ben de getirdim şampiyon olamadınız. Şimdi taraftar der de herkes her şeyi.
1: Aziz Yıldırım da diyor ya bütün sorumluluk benim
0: ya
1: diye.
0: Ya tamam olursam anladım da olmazsam. Anladım da şunu söylüyorum. Hiçbir şeyin garantisi hayatta var mı? Yok. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Dolayısıyla bak onu getir bunu getir. Şuna bakılacak. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon mu değil mi? Şampiyonsa büyük

0: Başkan Yıldırım değilse sen de yapamadın derler. Bu kadar para harcadın yapamadın derler. Nasıl Ali Koç'a söylüyorsak, Saadettin Saray'a söylüyorsak Aziz Yıldırım'a da bu söylenecektir. Ve kimse tabii ki mesele şudur. Bu genel kurul karar verir. Genel kurulu oy veren insanlar.
1: Evet.
0: Oy veren insanların temel değerlendirmeleri farklıdır. Taraftarın temel değerlendirmesi farklıdır. Bunu anlıyorum tabii ki. Ama şöyle bir durumda yok. Yani Fenerbahçe'nin örneğin 5 yıl sonraki mali tablosunu da düşünmek zorundalar. Düşünmediğin zaman bugün bunları konuşuyoruz. Mecbursun bunu yapmaya mecbursun. Başka çaren yok. Yani harcamak değerli, kaynak da yaratmak değerli. Bu arada işte o paralar da öyle kolay paralar değil abi.
1: İşte o bak sana bir şey söyleyeyim.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim
1: oluyor.
0: Burak. Şimdi bu ben tabii çok uzun süredir bu sektördeyim. Bir de bu işin pazarlama tarafı var, tamam mı? Yaptığın işin, tamam mı? Birçok insanla da reklam veren tarafı, ajanslar vesaire, tanıdığın insanlar vesaire, duyduklarımı da aktarayım mesela. Yani bak bazen öyle şeyler oluyor ki abi, ultra zengin insanlar, tamam mı, gelip 200-300 bin liralık aylık örneğin bir reklam paketin içerisinde olmak istemiyorlar. Hani o para verme işi hikayesi öyle kolay bir iş değildir. Parayı almak kolaydır da verme işi başka bir iştir, onu söylüyorum. Ama biz çözeriz diyenlerin de çözmekle ilgili mükellef şey var, sorumlulukları var, yaparız diyenlerin. Para vermek o kadar kolay iş değil, onu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Ama şey yaptı mesela bak Ali Koç. Yani öbür gün onu daha çok duyarız. Ali Koç verdi.
1: Veriyordu.
0: Ama işler işte kötü giderse. Olamıyordun. Tamam. Ama veriyordu. Olur. Yani o denge çok önemli. Hem vereceksin, hem yaratacaksın, hem başarılı olacaksın. Bu denge önemli. Üçünden biri olmadığı zaman tepetaklak gidiyorsun. Bak üçünden biri. Üçü demiyorum. Üçünden biri olmadığı zaman. Şampiyon olamadı. Koca Ali Koç gitti. Parayı Saadettin Saran harcadı. Gitti. Şampiyonluk yok. Gitti.
1: Şampiyon olsaydı
0: kalırdı.
1: Efsane başkan.
0: Kalırdı. Kalırdı. Ama şunu da görüyoruz. Şampiyon olsaydı eğer Saadettin Saran, şampiyonlar gibi falan filan da gelecekti. Yapınca ama bence çok zor işi olurdu. Transfer konusunda çok sıkıntı çekerdi Fenerbahçe. Bence çok daha büyük sıkıntı çekerdi. Çünkü hepsi harcanmış. Bu arada onlar da şey diyormuş. Biz 190 milyon euro açıkla aldık. 190 milyon euro açıkla bıraktık. Mesela Çobanlı'yı 2 yıl almışlar.
1: Açıkla aldıysan açık bırakmak zorunda değilsin.
0: Çobanlı'nın 2 yıllık gelirini almışlar. Bayağı bir almışlar.
1: Zaten kaç? 36 milyon euro.
0: 30.
1: 30 milyon euro muydu? Öyle bir para öyle bir alındı. Şey.
0: Ben 1 yıl diye biliyordum. Sonra 30 falan dendi.
1: Hamdi Ulukaya da gelmişti.
0: Ha doğru söylüyorsun. Konuşmadık etmedik.
1: Yine mi acaba?
0: Bir olabilir. Olabilir. Olabilir. Nasıl olsa herkes gelecekten harcıyor.
1: Hamdi Ulukaya imdadına
0: gelecekten harcar yani için. Normal. Kaynağı kullanmak için.
1: Peki. 1 saat 15 dakika oldu.
0: İzleyenlerimize çok teşekkürler.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim.
2: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Ben Sayar'la parantez. Başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında günün gündemini birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız ve her daim olduğu gibi 0212 273 10 10'dan sizlerin mesajları bizim için çok kıymetli. 0212 273 10 10'dan mesajlarınızı iletin lütfen ve burada sizlerden gelen mesajlarla, sizlerden gelen görüşlerle ilerlediğimiz birçok bölüm olacak programımız dahilinde. Yani Fenerbahçe'yi konuşarak esasında Aydın Cingöz'den devraldık mikrofonu. Az önce Futbol YouTube kanalından daha fazlasına ulaşabileceğiniz bir içerik sizlerleydi, kulağınızdaydı. Oranın bir bölümünü, belki bir saatlik boyunca tüm her anını dinleyemedik, sizlere iletemedik ama sevgili Cihan Dişli, sevgili kardeşim, mesai arkadaşım Cihan Dişli'den mikrofonu devralmadan önce Aydın Cingöz'ün de oradaki haberlerini, detayları verdiği Digifutbol canlı yayınını sizlere ilettik. oraya baktıktan sonra, Fenerbahçe detaylarını bu kadar uzun konuştuktan sonra, biraz da belki Gültekin'den biz yine soracağımız, almak istediğimiz kampa ilişkin detayları vesaire alacağız ilerleyen dakikalarda. Sonra Fatih Demirkol'la şöyle geniş bir gündem analizi yapacağız ama tam da Galatasaray kısmına parantez açmadan geçmeyelim istiyorum oralara. Kaldı ki saatler 18-20 arasını gösterdiğinde yeniden buluşacağız haber masasında. Onun da altını çizeyim. Ferhat Kızıltaş, hoş geldin, selamlar.
5: Hoş bulduk, ben iyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
5: Çok şükür İstanbul'da sıcak bir hava var. Bizler de aynı senin gibi çalışmaya devam ediyoruz.
4: Evet. Maalesef sıcak bir hava ve işte gölgeyi düşünmeyene gölgeyi düşündüren, klima düşünmeyene klimalı ortama girmeyi düşündüren, işte neden orada olduğunu sorgulayan birçok insan vardır mesela. Şu an trafikte dinleyip neden buradayım ya, keşke bu sıcakta burada olmasaydım diyen mutlaka birileri vardır ya, değil mi? Dokunalım hadi, her dinleyicimize dokunalım. 0212-273-1010'dan mesajlarınızı gönderin. Sıcağı nerede geçiriyoruz abi? Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Merak ediyorum. Hakikaten samimi soruyorum. Nereden dinliyoruz radyoyu, aynı zamanda nereden kulak veriyoruz? Mesela bak, ilk mesaj geldi hemen hızlıca. Gökhan Bey'den geldi. Gökhan Tüfekçi, daimi dinleyenlerimizden sağ olsun. Buradan da yazar, Instagram'dan da. Instagram Sayarberk'ten bu arada takipleşebiliriz. Bunu da aktarayım. Ferhat Kızıltaş, seni sosyal medyadan Galatasaray haberlerinden nereden takip edebilir dinleyicilerimiz? Onu da alayım hatta.
5: Yani şunu söyleyebilirim. Tabii ki Galatasaray'da bu
4: Galatasaray'da hafta seni dinleyicilerimiz nereden takip eder esasında? Sorumu anlamadın Ferhat Kızıltaş.
5: Yani tabii sosyal ki bizi sosyal medya kanallarından takip edebilirler.
4: Peki. Kullanıcı adını sormuş. Kullanıcı adını sormuş.
5: YouTube Spor'da yayınlarımız var. Oradan da takip edebilirler.
4: Kullanıcı adın peki Ferhat?
5: Aynı Ferhat Alt-Tirek Kızıltaş olarak takip
4: peki,
5: edebiliriz.
4: Peki, Ferhat Kızıltaş'ın haberlerine de hem YouTube Spor'daki yayınlarıyla beraber oradaki kesitlere sosyal medyada Ferhat Alt-Tirek Kızıltaş'tan ulaşabilirsiniz diyeyim. Sayarberk'ten de Instagram'dan da takipleşelim. Maltepe'den dinliyorum abi. Hayırlı yayınlar demiş. Selam Berk'i, yayınlar, hoş geldin. Koz yatağına doğru yoldayım demiş. Bir dinleyicimizin mesajı var, bakacağım, ilgileneceğim, teşekkür ediyorum, sağ olun Özcan Bey demiş. Ama Galatasaray'ın gündemine geçelim Ferhat'la beraber. Ferhat, evet. Galatasaray'da tabii sen sorumu da yanlış anladın, direkt transfere doğru geçtin, hiç bölmeyeyim, sen girdiğin yerden devam et.
5: Yani Galatasaray,
4: yani Can Uzun'u merak ediyoruz her şeyden önce, ama çok isim var, çok detay var, detay sende.
5: Yani Can Uzun zaten şu an Galatasaray'da transferde bir numaralı seçenek, onu söyleyebiliriz. Çünkü ilk olarak Galatasaray santrafor arkasında bir oyuncu arıyor. Hı hı. Bu da Okan Buruk'un çok beğendiği Can Uzun. Ama tabii ki burada maliyetler çok tartışılıyor. Geçen sene, 2 sene önce 11,5 milyon euro transfer yapan Can Uzun kısa süre içerisinde gösterdiği performansla, gelişimle bugün 50 milyon euro değerinde bir oyuncuya dönüştü. Tabii ki Dünya Kupası'nda çok fazla süre bulamaması, kısmen de hakkının yendiğini düşünürsek, aslında oyuncunun piyasa değeri çok da artmadı bir ay öncesine kadar. Galatasaray'da bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Kenan Yıldız, Arda Güler ayarında bir kalite olarak yaklaşıyor. Gelirse ilk 11'de değerlendirilecek. Sonraki satışı mümkün. Yani 40 milyon euro bonservis harcasanız bile bu para belki sizin kasanızdan çıkacak ama belki 3 yıl sonra, 2 yıl sonra fazlasıyla kasanıza geri yansıyacaktır. Böyle bir durum da var. Zaten Sayın Başkan Dursun Özbek son zamanlarda Galatasaray'ın biraz daha genç odaklı bir transfer politikası yapmasından yana, evet araya tecrübeli isimler serpiştiriliyor ama o bölgelerde şu an Galatasaray'ın düşündüğü Can Uzun ayarında birkaç oyuncu. Yani Can Uzun bunlardan bir tanesi, Cezayir milli takımında oynayan İbrahim Mazlar, Leverkusen'de, o da piyasası çok daha yüksek onun. O da mesela listede ama ilk olarak Okan Hoca'nın en çok istediği Can Uzun'la ilgili zaten bu hafta resmi temaslar başladı. Ben açıkçası oyuncu tarafının zor olduğunu düşünüyordum ki bununla ilgili haberler de vardı. Ailesi ve kendisi 20 yaşında olmasından dolayı Bundesliga gibi birlikte biraz daha kalabilir mi tartışmasını yaparken, Galatasaray'ın bu sıcak tavrı, isteği, Okan Buruk'un medyaya düşen açıklamaları aileyi oldukça memnun etti ve gerçekten çok da sevindirdi. Dolayısıyla Can Uzun'un ikna edilme sürecinin ben çok zor olacağını düşünmüyorum. Kulüple anlaşılması durumunda oyuncu da Galatasaray'da forma giymesi sıcak bakıyor. Çünkü kendisinin en büyük motivasyonu Şampiyonlar Ligi maçları. Çünkü Galatasaray yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında en az yine 10 maç oynanması öngörülüyor. Geçen sene 12 maç oynadı Galatasaray. Bu sezonda o başarının üstüne çıkılması hedefleniyor. Can da o bölgede ilk 11'de değerlendirmek isteniyor.
4: Tabii Galatasaray'da Can Uzun değil sadece Sanchez'in gideceği, Sanchez'in yerine alınması muhtemel isimlerde konuşuluyor. Bu beni de meraklandırıyor mesela. Çünkü Van Dijk gibi, evet. Kim Min-jae gibi isimleri gördük. En son Emmanuel Fernandez anılıyor galiba, doğru mu? Bugünün haberi.
5: Yani Van Dijk şimdi 37-38 yaşında. Yani o ayarda. Davinson Sanchez 30 yaşında, 96 doğumlu, ki siz Davinson Sanchez'i 9,5 milyon euro 5 taksitle aldınız. Bundan 3 yıl öncesine kadar. Gerçekten çok büyük bir transfer başarısı. Ki burada Erden Timur'un da gerçekten çok büyük payı vardı. Gerçekten burada da hakkı verilmeli. Onun haricinde bugün Sanchez'den Galatasaray çıkacaksa benim yönetim tarafından duyduğum şu: Galatasaray kasasında en az 30 milyon euro görmeli ki Sanchez'in yerini doldursun. Şimdi Como 18 milyon euroluk teklif yaptı, kabul edilmedi. Diğer tarafta Napoli'nin Singo ve Sanchez'e bir ilgisi var ama rakam sormadılar. Sadece ne düşünüyorsunuz tarzında bir ilgi gösterildi. Galatasaray'ın zaten cevabı belli. En az kasamızda 30 milyon euro gelir hedefliyor o konuda. Ama ben Sanchez'in nedense geçtiğimiz aylarda aldığı zamdan da ötürü, çünkü 5,5 milyon euroya geçen toplamda bir maaşı var. Bu bütçeleri bence kolay kolay Avrupa'da bulamaz. Vergi oranını da düşündüğümüzde Sanchez bir yılda, ki 30 yaşında, bu yaşlarda iyi kontrat almak kolay değildir. Avrupa'da bence en çok kazanabileceği takımda oynuyor şu an, Galatasaray'da. Ben Sanchez'in ayrılacağını beklemiyorum. Sanchez takımda kalacaktır. Abdülkerim Bardakçı yanında yine, ama Galatasaray orayı sağlam alacak. Çünkü stoper eksikliği var. Bir sol stoper Galatasaray arıyor. Evet. Bu sol stoperin de U23 kodosuna uyuması isteniyor. Dolayısıyla ben Sanchez'in ayrılmasını beklemiyorum. Van Dijk zaten bir yılda Liverpool'da sözleşmesi var. Liverpool, evet, yıldızlarından bir anda çıkan bir takım değil. Herkes hatırlar. Geçtiğimiz yıllarda da bu böyleydi. Yani Muhammed Salah gibi, işte Gerrard dönemini hatırlayın mesela. Roberto Firmino'nun oynadığı zamanlarda tüm hücum hattını bir anda boşaltan değildi. Bunu senelere yayan bir görüntüsü var. O yüzden ben Van Dijk için yeni sezonun, yani gelecek sezonun ayrılığa daha yakın olduğunu düşünüyorum.
4: Peki, gelen mesajlarda dikkatimi çeken bir konu var. John Duran ağırlıklı mesajlar görüyorum. Mesela o mesajı atan dinleyicilerimizden biri Uğur Bey, John Duran'ı sorar mısın Berk kardeşim demiş. Ahmet Bey'in mesajı var John Duran'a ilişkin. Gökhan Bey yine bir mesaj bize gönderiyor. Farklı bir Gökhan bu andığımız dinleyicimiz. Birçok John Duran merakı var camiada. Ferhat Kızıltaş.
5: Yani John Duran zaten Kolombiya basınından çok enteresan gazeteciler haber yaptı da biz onun yalan olduğunu öğrendik. Yani John Duran'la ilgili Galatasaray bugün testlere çağırsın, koşarak gelebilecek durumda. Tüm şartlarını kabul etmiş. Galatasaray'ın yeni kodaya uyduğu için sıcak baktığı bir isim. Yaklaşık 1,5 aydır zaten Galatasaray'ın beklettiği bir oyuncu. Açıkçası Avrupa'dan da çok iyi teklifler de almadı yani John Duran. Çünkü bugün artık John Duran'ın, yani Dünya Kupası'nda göremiyoruz, esamesi bile okunmuyor. Şampiyonlar Ligi oynayan bir oyuncuydu Aston Villa'da, ki benim hatırladığım 3-4 golü var lig aşamalarında Aston Villa ile. Yani o kendisinden beklenen performans El Nasr'a geçtikten sonra tıkandı. Bunu herkes kabul ediyor. Çünkü 77 milyon euro transfer yapıyorsunuz. Cristiano Ronaldo ile aynı takımdasınız. Hı-hı. Ama kısa süre içerisinde oradan da ayrılıyorsunuz ve 2003 doğumlu olmanıza rağmen neredeyse 5'ten fazla ülke geziyorsunuz. Yani birçok yeri artık Evliya Çelebi misali John Duran gezip dolaşıyor. O yüzden Galatasaray onun da son şansı, elit seviyede kalması açısından. Bunun da farkında. Şampiyonlar Ligi ve milli takıma yeniden dönmek istiyor. Davinson Sanchez gibi rol bir model de var. Ki muhakkak ki Sanchez zaten bu sürecin içerisinde. O yüzden Galatasaray sıcak baktı. Ben muhtemelen bu sürecin olumlu biteceğini düşünüyorum. Çünkü çok sıcak. Yani Galatasaray tarafında herhangi bir sorun yok. Okan Buruk da onay verdi. John Duran haber bekliyor kısacası. Ben de geçen yerinde söyledim. Muhtemelen, evet, 7 Temmuz'da sezon başlıyor. Orada olmayabilir birkaç gün ama ilk etap değildi. İkinci etapta olma ihtimali çok yüksek. Yani Avusturya'ya götürülme ihtimali var.
4: Peki. Bir diğer mesajda Mertens'e ilişkin. Mertens dönüyor mu? Ne oluyor diye sormuş dinleyicimiz.
5: Mertens'le ilgili zaten ben de haber yapmıştım. Evet, evet. Galatasaray tarafı.
4: Son gelişme var mı aslında? Biraz tekrara düşmüş gibi oluyor çünkü. Dün de konuştum bunu.
5: Yani şu an yeni bir gelişme yok, evet, ama peki. Okan Buruk'un şöyle bir düşüncesi var. Yani
4: Ferhat Kızıltaş'la konuşuyoruz.
5: Yani gelecekse Mertens gelsin. Çünkü oyuncu grubuyla çok iyi anlaşıyor. Mertens de kararsız. Biraz daha dinlenmek istiyor. Bir de şöyle bir durum var. Mertens antrenör olarak değil de sanki CEO alanında daha fazla çalışmak istiyor. Öyle bir izlenim aldım kendisinden.
4: Yani onun kendi talebi oluyor. Ona bir taleple gidiliyor ama görev olarak ben böyle gelmek istiyorum diyor diyorsun.
5: Yani peki, antrenörden tamam. Ziyade biraz daha CEO alanında olabilir.
4: Peki. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı Galatasaray tarafına ilişkin diye sorayım ben sana son bölümde. Transferlerde o kadar ismi konuştuğumuz bölümde. Yani Kevin De Bruyne'nin, işte Marmuş'un, Noah Lang'ın adının işte ayrılıkla gelmesiyle geçtiği, Icardi'nin menajerinden açıklamaların geldiği bu gündemde.
5: Marmuş'un Aston Villa'ya gideceğini ben duydum. Nedense Aston Villa tarafından. Çünkü oradan bir gazeteciyle konuşuyorum sürekli. Galatasaray süreciyle ilgili benden bilgi alıyorlardı. O süreçle ilgili sorduğumda Marmuş'a yöneldiklerini, Tammy Abraham'ın da Juventus'a gidebileceğini söylemişlerdi. Ben nedense Marmuş'un Galatasaray değil de Aston Villa'ya kiralık gideceğini düşünüyorum.
4: Peki. Teşekkür ediyorum. Ferhat Kızıltaş, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa sağ ol diyeceğim.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Sağ ol. Ferhat Kızıltaş'la konuştuk. TVBU'dan Ferhat Kızıltaş'la değerlendirmemiz oldu. Onun haberlerini, onun aynı zamanda TVBU'da yayınlarındaki kesitlerini, çalışmalarını Ferhat Altire Kızıltaş Instagram hesabından da takip edebilirsiniz diyeyim. Sağ olsun. Ferhat böyle yayınlarımıza yalnız bırakmıyor bizleri. Radyo Gol frekanslarında biz de onu aynı şekilde böyle çok güzel bir aramıza bağ olmuş oldu. Son yıllarda yaptığımız bağlantılarda gelen mesajları okuyarak şöyle hızlıca Fenerbahçe tarafına bir de Berke Gültekin'le parantez açalım istiyorum. Orada da gündem çünkü biraz daha hareketli. Galatasaray'da günlerdir aynı ismi konuşurken Fenerbahçe'de günlerdir aynı ismi konuşsak dahi bir başkan sürecinde verilen vaatleri, gelen cezayı, işte teknik direktör gündeminde İsmail Kartal'ın Aykut Kocaman'a ilişkin açıklamalarını vesaire birçok gündemi konuşuyoruz. Haliyle biraz daha çalkantılı olan taraf orası. O yüzden oraya da döneceğim, daha fazla döneceğim Fenerbahçe bölümüne, onu söyleyeyim. Selamünaleyküm, Hollanda'dan selamlar demiş. Aleykümselam, teşekkür ediyoruz. Hollanda'da galiba bir otobüs sürüyor bu dinleyicimizin attığı fotoğraftan. Bunu görüyorum, bu fotoğraftan bunu görüyorum. İyi yolculuklar dileyelim, sağ olsun. Sağ olsun. Volkan ben, Berk kolay gelsin kardeşim. Gaziosmanpaşa'ya hastaneye bıraktım hastaları. 4 saattir aynı yerde bekliyorum. Uyuyorum, terliyorum, kitap okuyorum, bekliyorum. Korkum ne biliyor musun? Beni unuttular mı acaba? Taksiye binip gittiler mi acaba? Arıyorum, telefonları da kapalı demiş. Volkan Bey'in böyle bir derdi var. Peki, eğer duyuyorsanız, aynı zamanda dinliyorsanız, Volkan Bey sizi bekliyormuş bak hastanenin önünde. Hastaları bıraktım diyor. Bu arada tüm hastalarımıza da geçmiş olsun diyelim bu vesileyle. Onu da aktarayım. Onu da böyle bir es geçmeden konuşmuş olalım. Allah acil şifalar versin. Orada söz konusu olmuşken. Güneşin başkenti Adana'dan selamlar Berk demiş. Ramazan Çelebi. Adana'ya da selamlar. Ya biz İstanbul'da şu an bu güneşi böyle hissediyorsak, Adana'da hani bu güneşin başkenti derken neler düşündürdü sizi onu yazarken, güneşin başkenti oluşu Adana'nın. Hakikaten o da tuhaf bir kısım olacak ki Allah kolaylık versin demek gerekiyor. Tekstildeyim, yani Arnavutköy'deyim demiş. Selamlar demiş. Peki. Bir dinleyicimizin mesajı daha var hızlıca. Musa Çotuk şöyle bir der ki, ikindi ezanını bekliyorum, camiye gideceğim, klimalar online, iyi yayınlar kardeşim demiş. Peki. İyi serinlemeler, Allah kabul etsin diyelim Musa Bey. Tekstilden, ütüden yazıyorum sizlere demiş Oğuz Kayaalp. Selamlar demiş, oradan dinliyorum demiş. Sağ olsun. Arkadaşlarınıza da sizlere de selamlar. Sayar belki Instagram hesabından da yazan dinleyicilerimiz birçoğu. Hepinize teşekkür ediyorum. Hatta son dönemde oradan da birçok soruyla, birçok konu başlığıyla ya da önerilerle yalnız bırakmıyorsunuz. Instagram hesabımızdan da onun için de ayrıca teşekkürlerimi iletmiş olayım ve tabii İsmail Bey'e teşekkür edelim. Instagram Sayerberg'den takip ettiği için tabii onun yanında Şahin Bey'i görüyoruz. Gürkan Bey'i görüyoruz. Taze yeni takipler burada. Oradan da Yavuz Bey'e, Serdar Bey'lere teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Arabanın içinde klimayı öyle bir kökledim ki karkas et bile yolculuk yapabilir burada demiş Erkan Bey. Peki, o kadar var diyorsun yani. Hüseyin Mecit der ki, Berk hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar, tüm konuklarına selamlar, Allah işini gücünü rast getirsin, Allah hep seni iyi insanlarla karşılaştırsın, İyi ki varsın Berk Sayar demiş. Hüseyin Mecit bu mesajı her gün yazar bak, her yayında yazar, ama Ben size ayrıca bugün teşekkür etmek istiyorum. Yani bu dua gibi, temenni gibi. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin demişsiniz ya. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın demişsiniz ya. İyi ki varsın demişsiniz ya. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Yani bu hakikaten bir anne gibi, bir baba gibi sürekli mesajlarıyla böyle tüm dinleyicilerimizin tabii mesajları başımızın gözümüzün üstünde ama Hüseyin Bey'in mesajları tüm yayıncılarımız için çok güzel temennilerle bitiyor. Sağ olsun, var olsun, hep dinler bizi. Belki yine bu akşam uykusuz gece bizi bekliyor. Bu gece yarısı süper maç olacak, Portekiz-Hırvatistan maçı. Yayınlar İzmir'den demiş. Katılıyorum. Ben de onu bekliyorum. Dört gözle. Gökhan Bey bir görsel atıyor ve diyor ki Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın %46'sı takımların performansına göre pay ediliyor. Buna göre takımlar elde edilen her galibiyette 9.66 milyon lira kazanacak. Kulüpler beraberliklerde bu parayı rakibiyle bölüşecek. Trendyol birincilik içinse deplasman galibiyeti 70.000 TL, ev sahibi galibiyeti 60.000 TL, beraberlik 50.000, yenilgi 40.000 TL diyor. Bu arada yani hadi Süper Lig'i tartışıyoruz ediyoruz, tamam da birincilik için bu eğer doğru bir görsel sattığınız ki öyle duruyor. Gökhan Bey hakikaten yani birincilikteki bir deplasman galibiyetinin 70.000, ev sahibi galibiyetinin 60.000 olduğu, beraberliğin 50.000 olduğu, yenilginin 40.000 olduğu bir noktada. Bu arada yenilgiyle galibiyet arasında dağlar kadar da fark yok, onu da söyleyeyim. Beraberlikle yenilgi arasında hiç yok belki de, onu da söyleyeyim. Yani bunların olduğu yerlerde belki bunları, bu fiyatları, bu paraları, bu karşılığını, eğer bir primse, bir galibiyet primi, galibiyet karşılığıysa bu, bu karşılıkları yani nerede beklersiniz diye soracak olursanız, ben bir işte çocukların yetiştiği, gençlerimizin yetiştiği U19'larda vesaire, öyle altyapılarda vesaire beklerim yani. Bu hani galibiyet primi ise eğer bunun adı, birincilik için bu konuşuluyorsa hakikaten çok maalesef, hakikaten sizin dediğiniz gibi maalesef, en naif, en hafif tabirle yani bu durum. Gelen mesajlara bakıyoruz şöyle hızlıca, mesajlarla ilerleyelim dedik ve Ümitcan der ki belki yayınlar, İstanbul'dan taksici demiş. Haddimi aşmak istemiyorum ama sizin gibi güzel Türkçeyi konuşan insanların, yine bize yıllarca futbolu sevdiren Levent Özçelik, Yalçın Çetin, Ercan Taner, Melih Şendil, Melih Gümüşbıçak, Murat Kosova, Ertem Şener, bu güzel ekiple bir program yapmayı düşünür müydünüz? Estağfurullah, saydığınız isimler kim? Ben henüz bu yeni 5-6 yıllık çıkmış olduğum yolda kimim? Ayrı konu. Ama Melih abiyle, Melih Şendil'e bir program yapıyor olmak geçtiğimiz yıllarda bana çok şey kattı. Ona da selamlarımı, saygılarımı ileteyim. Diğer isimlerle çalışma şansım olmadı ama Melih abiyle çalışmak büyük onur ve gururdu. Onu da söyleyelim. Melih Şendil'le çalışıyor olabilmek bizim için orada çok yol gösterdiği, çok işte iyi bir şekilde yol çizdiği noktalar oluyordu. Yani sizin sorunuz hem bir tarafta mutlu ediyor, diğer tarafta da hani ben de haddimi aşmam, öyle demişsiniz ya, haddimi aşmak istemem diyorsunuz ya, onlarla program yapmak güzel olmaz mıydı diye. Yani işte Türkçemiz güzel diye, hani sizin tabirinizle, ben öyle olduğunu çok da düşünmüyorum. Hani şey, klasik olması gerektiği kadar, yani öyle kendimi çok öven, övmeyi seven bir insan asla değilim. Ama hani bir öyle diye işte hemen program yapalım vesaire şu an yok. Yani o şey elimiz ayağımıza dolaşıyor. Bizi övmeyin arkadaş. Öyle mi diyeyim, öyle diyeyim, çıkayım hadi. Gökhan Bey der ki belki bir de bu işin ikinci ligi, üçüncü ligi var. Bir de birinci ligi var. Bu kadarsa birinci lig eğer, bu kulüpler ne kadar faydalanabilecek, ne kadar ayakta durabilecek demiş. Hakikaten de öyle ya. Berk Bey sizi takip ettim demiş. Selamlar demiş. Instagram'dan takip ettim demiş. Selamlar demiş. Mesaj attım, cevap verin lütfen demiş. Altına da yeni yazıyor onu bak. Peki, teşekkür ediyoruz. Belki Volkan Bey ile arkadaş olmak isterdim. 4 saat babası oğlunu beklemez demiş. Nevzat Bey peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hızlıca mesajları da okuduk. Şimdi Fenerbahçe tarafına bir de Berke Gültekin'le bakalım. Hemen hızlıca yayındaki bu hızlı enerjiyi kaybetmeden, bağlantı enerjisini kaybetmeden, sizlerin de mesajlarıyla bu enerjiyi kaybetmeden hızlıca bir Berke Gültekin tarafını şöyle bir yoklayalım. Berk neden öyle diyorsun, ne güzel olurdu program demiş. Kim ne güzel olurdu program, onu anlamadım. Teşekkür ediyorum ayrıca, sağ olun. Berke Gültekin, ha peki tamam, az önceki mesajla ilişkin diyorsunuz. Ya olur elbet, tamam ama yani hani Melih Şendil'le zaten hali hazırda bir program yaptık geçmiş dönemde. Ercan Taner, Melih Şendil, Melih Gümüşbıçak, Murat Kosova, Yalçın Çetin, Levent Özçelik diyorsunuz. Bunlar bambaşka seviye üstadlarımız yani, bunlar meslek büyüklerimiz, ayrı konu. Onlar kendi aralarında yaptığı bir program evet, ama ben şimdi Berksayar'ı eklemeyin oraya mesela, onu demek istiyorum. Ben de haddimi bilirim o konuda, onu söylemek istiyorum. Berke Gültekin bizlerle birlikte. Berke selamlar, hoş geldin.
6: Selamlar Berke, iyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkür ediyorum, sağ ol. Bu arada sesini ayarlamaya çalışırken öyle bir Berke Gültekin dedim ki sanki duruşma salonundan bekleniyorsunuz der gibi oldu. Yani biraz sert oldu. Berke hoş geldin, selamlar. Keyfin yerindedir umarım.
6: Hoş bulduk. Yani yerinde olmaya çalışıyoruz. Sıcaklarla boğuşuyoruz. Sen de muhtemelen sıcaklardan biraz şu sıralar arttı tabii.
4: Maalesef,
6: bir
4: maalesef.
6: De transfer süreçleri de biraz çıkmaza girince hem sıcaklar hem transfer süreci böyle yine bir kaosun içinde buldum kendimi, yalan yok.
4: Evet. O kaosun içinde bulduğun noktada yeni taze haberler neler? Ben öyle sorayım o zaman sana. Çünkü diğer türlü hep aynı isimler üzerinde dönüp dolaştığımızı fark ediyorum. Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de. Önce yeniyi sorayım.
6: Yeni ben sen hatırlayacak mısın bilmiyorum. Ben de böyle %100 hatırlamıyorum ama senin yayınlarında dile getirdiğim bir Anderson Talisca Hull City diyaloğu bugün biraz.
4: Doğru konuşmuştuk.
6: Ayyuka çıktı. Ben bunu hani kendi yayınlarımda işte sosyal medyada açıkladım mı açıklamadım mı diye baktım. Geçtiğimiz haftaki yayınımda dile getirmişim. Seninle daha erken bir yayınımızda bunu dile getirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bu transfer ihtimali biraz daha gerçekçi hale bürünmüş durumda. Anderson Talisca işte Hull City ile anlaşır mı? Fenerbahçe orada bonservis bedelinden ne kazanır? Ya da işte Fenerbahçe'de 7-8 milyon euro bandında bir maaşı var. Hull City ne verebilir gibi farklı farklı. Bugün sosyal medyada ve basında haberleri gördüm. En yeni bunu konuşabiliriz. Greenwood özelinde de yeni ne var? Yine ben sana bağlanmadan bir saat önce kendi YouTube hesabımda yayındaydım. Greenwood transferini de biraz konuştuk. Biz konuştuktan sonra yabancı basında özel olarak benim verdiklerim, aslında bendeki bilgileri hani belki orada yurt dışı için özel niteliğinde olabilir ama işte Fenerbahçe'nin 7-8 milyon euro bandında bir maaşı oyuncuyla anlaştığı, oyuncunun da kulüplerin anlaşması beklediği girilmiş. Atletico Madrid'in transfere giriş sürecinde birebir benim kullandığım cümleler biraz yabancı basında yer almış açıkçası. Atletico Madrid Sörlot'u ya da Julian Alvarez'i satmadan Greenwood'u alamayacak. O satışı bekliyor. Roma zaten istenen Marsilya'nın istediği rakamlara çıkamıyor. Fenerbahçe parayı şak diye verirse alır gibi böyle içinden çıkamadığımız soru işaretleriyle transferin bir şekilde artık kim alıyorsa alsına döndüğümüz bir sürece girdik Mason Greenwood'da. Hayırlısı olsun artık.
4: Yani tabii Greenwood konusunda bütün detayları günlerdir konuşurken yeni haberlerde ne zaman sonuçlanacak şeklinde bizi merak ettiriyor açıkçası.
6: Ya ben bir bu hafta içinde bir hareketlilik bekliyordum açıkçası. Hafta başında en azından yayınlarda dile getirdiğim buydu. Hareketlilik de yavaş yavaş başladı. Çünkü Fenerbahçe'nin ilk resmi teklifi Marsilya'nın istediği rakamdan gerçekten çok uzaktı. Ama biraz da hani bu işin adabı budur. Biz düşükten başlayalım, siz yüksekten başlayın, ortada buluşalım gibisinden. Fenerbahçe'nin daha önceki yıllarda Marsilya'dan transfer ettiği, kadrosuna kattığı isimlerde de işte Cengiz olsun, bir isim daha sanırım Luis Gustavo'ydu. Hep böyle biraz şeyler dönüyor. Orada biraz pazarlıklar dönüyor. Yüksekten başlayan bir Marsilya, düşükten başlayan bir Fenerbahçe, orta yolu bulan iki kulüp. Burada da biraz Mason Greenwood'un tutumu önemli. Roma'nın bonuslarla birlikte 5+6 milyon eurolara çıktığı konuşuluyor. Fenerbahçe kılçıksız net olarak 7-8 milyon euroyu Mason Greenwood'a kabul ettirdi. Bonuslarla birlikte 10-12 milyon euro bandına çıkıyor. Bonuslar Fenerbahçe'nin de yararına olan bonuslar. Örneğin Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu, örneğin ligde şampiyonluk bonusu, örneğin kupada şampiyonluk bonusu gibi. Zaten Fenerbahçe'nin karlı çıktığı senaryoda oyuncuya vereceği bonuslar. Burada dediğim gibi Marsilya'nın beklentisi çok önemli. 50 milyon euroyu gerçekten görmek istiyor Marsilya. Ama ne Fenerbahçe ne Roma ne de şu anda hali hazırda Atletico Madrid bu paraları vermek istemiyor. Burada biraz da şunu göz ardı etmemek lazım. Oyuncuda bir Manchester United maddesi var. Manchester United satıştan pay alacağı için bu satıştaki para doğrudan Marsilya'ya gelmeyeceği için Marsilya tarafı da ne kadar fazla satabilirsem satayım elime o kadar fazla para gelsin derdinde. Bu da biraz aslında süreci uzattı. Ben hatta iddia ediyorum burada bir Manchester United bonusu ve sözleşmede maddesi yer almasaydı şimdiye Fenerbahçe belki de Roma transferi çoktan bitirmişti. Bu rakamları konuşmuyor olacaktık. Belki de 30-35 milyon euro bandına bitecekti. Burada sadece Fenerbahçe'nin şunu fark etmesi lazım. Oyuncunun önceliği Fenerbahçe. Çünkü Hakan Bey'le yapılan sözlü diyaloglar var. Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadaki inanılmaz ilgisi var. İstanbul inanılmaz bir şekilde anlatılmış. Oyuncu İstanbul'a gelmeyi çok istiyor. Ve Suudi Arabistan'dan gerçekten inanılmaz teklifleri reddedildiği yazıldı. Yabancı basında da yazıldı. Yerli basında da yazıldı. Oyuncunun önceliği Fenerbahçe'yken Fenerbahçe yönetimi tabiri caizse birinin ikinin ismin pazarlığını yapmadan ne gerekiyorsa bence oyuncuyu almak zorunda. Neden zorunda? Şampiyon yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Tek bir hamleyle doğrudan işte rakibinizde Osimhen varken sizde de tamam farklı profiller ama Mason Greenwood gibi bir oyuncunun olması elinize şampiyonluk yarışını inanılmaz güçlendirir bence.
4: Peki bu arada ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Bugün soru cevap programında İrfan 25'in Acun Ilıcalı ile yazıştığını yanlış hatırlamıyorsam böyle bir hatırlar oldum, anımsar oldum dinlerken radyoyu. Ve Talişka konusunda da bunu ilgilenmediklerini söylediği kısmında bir bilgi var. Ama tabii ilgileniyor olsaydı Acun Ilıcalı ilgileniyoruz da der miydi o da ayrı konu, ya da telefona çıkar mıydı o da ayrı konu tabii, ama bunu da söyleyelim
6: tabii. Yani. Yani İrfan abinin haberine de saygı duyuyorum tabii ki ama dediğin gibi Acun Bey ilgilenseydi.
4: Çünkü bu yayınların tekrarları konuşulurken, tekrarları dinlenirken mesela İrfan abinin sözünün ardından benim programımda senin sözün denk gelecek. Hangisi doğru biraz kafa karıştıracak tabii. Bu bilgiyi de burada da verelim. Böyle bir şey de var, böyle bir şey de var şeklinde. Onu da söyleyelim yani en azından. Yani
6: iyi yaptın aslında evet. Oradaki parantezi açarken. Ben zaten senin programında da yani tabii ki cümleleri birebir hatırlamasam da şunu dediğimi az çok hatırlıyorum. Böyle bir dedikodu, böyle bir iddia var. Sadece Anderson Talişka için değil, Kerem Aktürkoğlu ismini de ben zikrettiğimi hatırlıyorum. Kerem Aktürkoğlu ismini de belki ilerleyen saatlerde, belki ilerleyen günlerde, belki de hiç görmeyeceğiz ama bu City transfer üçgeninde, çemberinde bir anda görebiliriz. Dediğim gibi belki Acun Bey yoklamıştır, olmamıştır. Belki Acun Bey'in hiç ihtimaller dahilinde bile olmamıştır Anderson Talişka. Bu da olabilir. Ama benim edindiğim bilgi, benim edindiğim istihbarat ve dedikodular doğrultusunda işte hem Talişka'nın hem Kerem'in burada bir City transfer üçgeninde isimlerinin yer aldığı yönünde. Zaten şunu hepimiz biliyoruz. 10+4 yabancı kuralı ile birlikte Fenerbahçe'nin satması gereken çok fazla yabancısı var. Evet. Elde de maliyeti yüksek bir Anderson Talişka varken bonservisiyle satılabilecek bir oyuncu varken satılma ihtimali tabii ki biraz daha gerçekçi hal alıyor. Bu sütü olur olmaz, başka takım olur olmaz, onu da biraz daha ilerleyen günlerde göreceğiz muhtemelen.
4: Peki. Fenerbahçe ilişkin gelen mesajlardan bir diğeri de kaleci konusunda. Mert Günok, Livakovic, Ederson gibi birçok isim hatırlatmış. Ve tam da burada kimler gidecek diyor dinleyicimiz.
6: Ya burada Aziz Bey'in tutumu Ederson'un kalması yönünde. Tabii Dünya Kupası bitmeden oyuncuyla birebir oturup konuşmadan karar vermek mümkün değil. Zaten Livakovic'in kalma ihtimali neredeyse sıfıra yakın. Tarık Çetin de geçtiğimiz sezon sonunda yanlış hatırlamıyorsam bir sözleşme yenilemesi yapılmıştı. Tarık zaten her türlü Fenerbahçe'nin alternatif kalecisi olacak. Mert Günok'un da 3. kaleci olarak takımda tutulması gündemde. Burada kaleci transferi için biraz düşük bir ihtimal olsa da hem Ederson'un hem Livakovic'in elden çıkarıldığı senaryoda onlardan gelecek ve açılacak maaş yüküyle birlikte bir belki özel isme gerçekçi bir şekilde konuşulabilir. Ama şu anda hali hazırda biz bunu gerçekçi olarak değerlendiremeyiz. Çünkü hem Ederson var, hem Livakovic var, hem de Ederson'un satılması düşünülmüyor. Dediğim gibi Dünya Kupası biter. Oyuncuyla hem yönetim konuşur, hem hoca konuşur. Orta yol bulunur. Ya elden çıkarılır ya kadroda kalır. Elden çıkarılırsa ilk isim tabii ki Berke Özer. Ama yabancı isimler çıkar mı gündeme, gelir mi? Gelir. Gelse bile tercih yerliden olmak zorunda. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin elinde 20'den fazla yabancı oyuncu var ve kural gereği 10+4'ten dolayı Fenerbahçe bu oyuncuları satmak zorunda. Sadece Ederson'u değil, eminim izleyicilerinden de Kante'yi soranlar vardır. Kante de satılamayacak bir oyuncu konumunda değil. Eğer teklif gelirse Kante bile satılabilecek oyuncular arasında Fenerbahçe'de.
4: Peki 10+4 kuralına ne diyorsun? Kulüpler yine vazgeçmiyor. Bir kulüpler birliğinden itiraz geleceği konuşuluyor.
6: Ya ben Kulüpler Birliği'nin itirazına ne kadar saygı duysam da artık Türkiye Futbol Federasyonu verdiği kararın bence arkasına durmalı. Kim ne istiyordan ziyade biz ne istiyoruz, biz neyin doğru olduğunu düşünüyoruz da biraz gitmesi lazım. Hani burada biraz istekler görmezden geliniyor der miyiz diyebiliriz. Belki biraz işte verdiği kararın arkasında diretiyor, ısrar ediyor der miyiz onu da deriz. Ama en azından verilen bir kararın arkasında sapasağlam durdu da deriz bence. Bu yüzden hani kulüpler bunu biliyordu. İşte Fenerbahçe'nin iki başkan adayı da kuralın böyle olduğunu bilerek geldi. Şimdi ne Aziz Başkan cephesine ne de Hakan Safi isteyenler tarafından çıkıp işte 10+4 olmamalıydı, bunu bilmeden geldiler demek hiç doğru olmaz. Ya da Galatasaray ya da Beşiktaş için kural esnerdi, rahat rahat transfer yapardık düşüncesi hakimse, vallahi kimse kusura bakmasın, kural 10+4 olarak açıklanmıştı. Açıklanan kuralına değişmesini ben çok doğru bulmuyorum. Kendi adım en azından.
4: Peki bir isim de şunu soruyor, ismini yazmamış bir dinleyicimiz de şunu soruyor. Andrei İsmail Kartal mı istiyor? Nereden çıktı birden yazmış dinleyicimiz. Andrei İsmail Kartal mı istiyor diyor.
6: hocanın direkt isteyip istemediğine inanın bilmiyorum ama teknik ekipten olumlu rapor aldığını biliyorum. Ve ben hani Brezilya ekolünün Brezilya'da işte Brezilya'dan yolu geçmiş genç oyuncuların Aziz Başkan ve ekibiyle geçtiğimiz 20 yıl süresinde çok iyi verimli sezonlar geçirdiğini gördüm. Sadece burada işte verilecek 20-25 milyon euro taksitli mi verilecek, şu anki bütçeden ne kadar gidecek, Fenerbahçe'nin ihtiyacı orta saha mı gibi biraz değerlendirilmesi lazım. Ben Portekizli, daha doğrusu Brezilyalı basın mensubu arkadaşlarımla, meslektaşlarımla Andre'nin durumunu konuştuğumda gerçekten oyuncu hani böyle biraz yere göre sığdıramama durumları da var. Ama bazen biz de yapıyoruz. Yerli bir oyuncu çıktığında hemen iki maçı bir oynasın, 100 milyon eurodan açıyoruz kapıyı. Belki böyle bir durum da olabilir ama genel olarak yazılanlar, çizilenler Andre için çok pozitif. Hani Fenerbahçe bu transferi farazi söylüyorum 15-20 milyon euro bandına bitirirse 2-3 sene içinde kar etmeme ihtimali sıfıra yakın. Ama dediğim gibi 15-20-25 milyon euro şu anda buraya mı verilmeli? Greenwood'a mı, Girassi'ye mi ya da işte Watkins'e mi? Bu da biraz tabii yönetimin karar vermesi gereken bir süreç.
4: Peki Berke Gültekin, Fred durumu ne Fenerbahçe'de? Fred'in durumu ne? Geleceği nasıl olacak? Nasıl şekillenecek?
6: Ya İsmail Kartal değil de Aykut Kocaman'ın geldiği senaryoyu düşünsek Fred belki şimdiye transferi gerçekleşmişti. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Fred de kulüp televizyonuna konuk olmuş. Orada da çok aslında önemli demeçleri var bence. Hem kalabilme ihtimallerinin sinyallerini vermiş hem de İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte onun için pozitif giden süreci anlatmış. Brezilya'dan talipleri var. Atletico Paranaense ve Atletico Mineiro yakından takip ediyordu. Geçtiğimiz devre arası yaz kış transfer döneminde de yakından ilgilenen bir Flamengo vardı. Brezilya'dan ciddi talipleri var. Burada tabii ki son karar Fred'in, son karar İsmail Kartal'ın. Fred ve İsmail Kartal denklemi yıllar önce işlemiş bir denklemdi. Ama ne eski Fred var ne de eski İsmail Kartal var ne de eski futbol düzeni var. Burada yani son karar, sürekli aynı şeyi tekrarlıyorum gibi oluyor ama son karar dediğim gibi İsmail Kartal'ın, yönetimin. Sadece şunu biliyoruz. Osterwolde ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak. Hoca'nın bizzat açıklaması bu yönde. Fred'in açıklamaları her ne kadar kalacak gibi olsa da işte biz şampiyonluğu istiyoruz, taraftarımızla birlikte yol yürümeyi, hedefimiz şampiyonluk gibi söylemleri de olsa da yani hiçbir oyuncu gideceği ihtimalde bile ben çıkıp gidiyorum diyemez tabii ki. Onu da biraz İsmail Kartal'ın hazırlık maçlarından sonraki süreçte, şimdi Kante'nin çok para kazandığını konuşuyoruz, Amrabat'ın satılması gerektiğini konuşuyoruz. Fenerbahçe bir anda orta sahaya transfer yapmaktansa Kanada Greenwood'u, Forvet'e Girassi'yi ya da Watkins'i çekeyim, orta sahada Fred rotasyonunda kalsın derse bence kimse karşı çıkmaz bu düşünceye.
4: Peki. Tüm bunları konuşurken Berke Gültekin, diğer tarafta dinleyicilerimizden gelen mesaj, kampa ilişkin detayları sormuş bir dinleyicimiz. Onun da yanında ben biraz da yönetimin elinin artık biraz da zorlaştığı ya da daha hızlı olması gerektiği noktada şu soruyu da yöneltmek isterim. Şu sorunun da üzerine yoğunlaşmak isterim Berke Gültekin. Ki o da şu, bir forvet eksikliği var ve bunun giderilmesi bekleniyor Fenerbahçe tarafında. Durum nedir, ne değildir? Sana sorayım.
6: Ya vallahi dediğim gibi forvet için Fenerbahçe yani...
4: Dediğin gibi ama hani orada biraz da dünden daha farklı ne varı merak ediyorum. Çünkü Vedat Muriç işte 22'sine yetişmeyecek. Vedat Muriç 3 hafta 4 hafta olmayacak denilen yerde Girassi ile biraz daha gaza basılmadığını görmek. İşte diğer tarafta senin Talişka, Hulusi'ti haberlerin. Talişka'nın eğer bunlar eğer doğruysa mesela gitmesi ya da elden çıkarılması gibi bir durum varsa. Talişka'nın oynama durumunda da Talişka'yı çok böyle verimli hale getirmeyecektir. Büyük bir problem forvet kısmı Fenerbahçe'de şu an.
6: Tabii kesinlikle. Aslında işte Vedat'ın beklenmedik sakatlığı bütün planları alt üst etti desem yanlış olmaz. Girassi konusunda şunu ekleyebilirim. Aslında yönetim biraz gaza bastı. Ve hani Girassi'nin parasıyla Mason Greenwood'un parasını böyle sosyal medyada görüyorum. Taraflar sanki Girassi'ye 30-40 verilirse Greenwood imkansızlaşırmış gibi görüyor. Öyle bir durum yok. İki transfer süreci de iki transfer planlaması ve harcamaları da aslında yönetim tarafından farklı farklı değerlendiriliyor. Sadece burada gerçekçi tek bir süreç var. Fenerbahçe limiti hem Girassi'yi hem de Greenwood'u aynı anda indirmeye müsait değil. Ya sponsorluklar gerekiyor ya oyuncu satışı gerekiyor. Şu anda mevcut yönetimin önceliği transfer özelinde gerçekten 1 numara Mason Greenwood, 2 numara forvet. Çünkü biraz da eşleşmenin bence kolaylığından dolayı. Elde Sidiki Şerif olması, her ne kadar transfer dedikodularıyla İsmail'in, Anderson Talişka'nın olması gerekirse, ki gerekeceğini düşünmüyorum, Kerem Aktürkoğlu'nun forvet olarak değerlendirilebilme ihtimali ve rakibin de dediğim gibi Polonya ekibinin de kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'den 2-3 değil belki de 5-6 gömlek daha düşük olması yönetimi biraz hani forvet konusunda acele etmeyelim. Önceliğimiz Greenwood olsun. Greenwood transferi netleştikten sonra zaten Fenerbahçe hani Şampiyonlar Ligi'nde

0: ederim. Tekrardan sana da teşekkür ediyorum yayınına. Beni konuk ettin. İyi yayınlar diliyorum sana.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ve Berke Gültekin'den gelen mesaj böyleydi. Fırsat versen de bağlantı yaptıkların, konukların konuşabilse diyor dinleyicimiz Erkan Bey. Tamam, hemen şöyle yapalım Erkan Bey. Çok sessiz, çok sakin. Hemen bir anket yapalım. İlk 5 mesajı okuyacağım. Dürüst ve samimiyetime inananlar burada da şey yapar. Böyle çıkmaza giren mesajlarda öyle olmadığını düşünüyorum mesela. Ben fırsat yeterince verdik yani dinleyicilerimiz. Sizlerden gelen mesajlar, konuklarım ki hepsi birçok. Ferhat, belki arkadaşım, çok değerli, çok kıymetli kardeşim hepsi. Ama konuklarıma fırsat vermediğimi düşünenler, vermiyorsun. Fırsat vermiyorsun, konuştur onları da desin. Ya da yok öyle bir şey desin. İlk 5 mesajı okuyacağım, anket yapalım. Öyleyse de özür dileyeceğim. Hani sizin gibi düşünen 5 kişi varsa ya da 5'te 3 varsa mesela net özür dileyeceğim, onu söyleyeyim yani. Hani öyle yapalım, anket yapalım. Çünkü çıkmaza girdi bu iş. Çok da büyütmeden böyle küçük bir anketiyle ilerle. Bak, fırsat veriyorsun diyen var mesela, hemen bir mesaj geldi. Saçmaladı diyen var konu dinleyicimiz için. Hayır abi, yok öyle bir şey diyen var. Mesela 3'te 0'sınız şu an Erkan Bey. Öyle söyleyeyim, gelen mesajlar var böyle. Yani artık bunu... yapıyoruz ki hemen böyle atlatalım konuları, anketle böyle küçük tatlı böyle bir şekilde geçiştirelim. Hem öyle tatlı da oluyor anketler, ne diyorsunuz? Yok öyle bir şey diyen var, 4'te 0. Hayırlı yayınlar, iyi yayınlar demiş. Bak, Elazığ Spor onun derdi, der ki Elazığ Spor'umuza birinci ligde başarılar dileriz demiş. Peki, yok öyle bir şey abi, ne alakası var, 3 yıldır dinliyoruz seni diyen var. Yani Erkan Bey, sizinki de biraz eleştirmek için eleştirmek oluyor, bunu özellikle yapıyorum. Sizde gelen mesajlar genellikle böyle oluyor. Çalıştığınız ortama, ailenize, yakınınızdakilere takılıp böyle yayıncılarımıza takılmak oluyor. Bana değil, bana olsa güzel, ne güzel işte, sadece bana olsun. Ama işte hepimize gelen mesajlarınızı az çok biliyorum, öyle söyleyeyim. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Böyle hızlıca 7 mesajın ayrıca bu konuda geldiğini hızlı hızlı söyleyelim. Gündeme döneceğiz, gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Fatih Demirkol'la konuşacağız. Bu sefer hem Galatasaray hem Fenerbahçe tarafından ele alacağız konuyu. Ki Fenerbahçe'de konuşulacak birçok gündem başlığı var. Dedik ya, cezalar, ödenmesi gereken paralar. Fatih Demirkol, Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yarışırken kim gelirse gelsin çok zor bir süreç bekliyor. Ödemesi gereken şu kadar para var diyordu. Şöyle de bir ceza ihtimali var bak, kulağımıza gelen bunlar diyordu. Şimdi onları ve yol haritasını Fatih Demirkol'a soracağız. Onunla konuşacağız. Diyelim, hızlıca araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fatih Demirkol, hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Nasılsın diyeyim ve keyfin yerindedir umarım diye sorayım abi.
2: Çok teşekkür ederim. Gayet iyi sıcaklarla ve sporun gündemiyle uğraşmaya devam ediyoruz.
1: Abi, bir konuğumuz ya da bir dinleyicimize sıcaktan bahsetmesin bugün. Öyle bir gün değil mi?
2: Evet, yani şu anda hiç İstanbul'un alışmadığı bir sıcak. 34 derece gösteriyor araç. Ama hissedilen zannediyorum çok daha fazla.
1: Peki. Fatih Demirkol'la konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz ve Fenerbahçe'de seçim döneminde Sayın Safi ve Sayın Yıldırım'ın yarıştığı o dönemde kim gelirse gelsin çok büyük bir yükümlülük, çok büyük bir borç bekliyor onları demiştin Fatih Demirkol, net hatırlıyorum. Bu süreçte ceza geldi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde, işte Temmuz'a girer girmez. Haricinde ödenmesi gereken bir şu kadar para var, ödeme var, çok zor bir yük bekliyor takımları, düzeltiyorum, yönetimleri demiştin. Bu noktada Fenerbahçe'deki bu cezayı ve aynı zamanda yükümlülüğü, borcu nasıl görüyorsun? Oradaki ödeme planı ve Fenerbahçe'nin geleceğine ilişkin neler söylersin? Fenerbahçe'de kaynakları ve haberleri kuvvetli, güçlü olan bir isimsin.
2: Aslında kaynaklarımız, bütün gazeteci arkadaşlar için söylüyorum. Hı hı. Gayet güçlü olan ve yöneticilerle konuşan arkadaşlar bu aralar çok fazla konuşamıyorlar. Çünkü yönetimde bir çıkış planı ve bir çıkış yolu arıyor. Çok böyle her şeyin yolunda gittiği dönemlerdeki gibi, işte yol haritamız bu, şöyle şöyle bir şekilde çıkacağız, bu transferleri yapacağız, işte yaptık falan anlamında bir süreç yaşanmıyor. Daha çok ciddi krizler var ve bunları toplamaya çalışıyor Fenerbahçe. Şimdi 7 milyon euro UEFA'dan ceza geldi. Fakat bu 7 milyon euroyu biz şey zannediyorduk. Hem Sayın Ali Koç hem de Sayın Saadettin Saran dönemlerinin borcu zannediyorduk. Halbuki öğrendik ki öyle değilmiş.

sadece Ali Koç döneminin borçlarıymış. Daha Saadettin Saran'ın devre arası transferleriyle ilgili inceleme devam ediyormuş ve o bölüm de incelenecek. Yani Ocak'la Haziran ayındaki bölüm de incelenecek. Orada da ciddi bir limit aşımından bahsediliyor. Bir ceza daha gelebilir, daha ağır bir yaptırım da gelebilir diye uzmanlar söylüyorlar. Dolayısıyla bu bölüm gerçekten de Fenerbahçe için çok sıkıntılı bir bölüm. Aynı zamanda şimdi borçsuzluk kağıdı

0: alacağım yoktur kağıdını imzalaması gerekiyor futbolcuların ve profesyonellerin. Sadece futbolcu olarak bakmayın, yardımcı antrenörler, fizyoterapistler, doktor ve diğerleri. O borçsuzluk kağıdı içinde gereken para 35 milyon euro. Tabii bu da ekstra bir yük oluşturuyor. Daha Fenerbahçe transferleri geçemedi. Limit olarak Sayın Aziz Yıldırım, bonservis için öngörümüz 60 milyon euro demişti seçimden önce. 60 milyon euro gibi görünüyor ama içeri girince göreceğiz, bakacağız demişti. Şu anda onun 60 değil yaklaşık 40 milyon euro olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı yönetim. Artı bunun da aşağı yukarı 20 küsür milyon eurosu Sadık-ı Şerif'in devreye giren satın alma opsiyonu. Yani 20'si gitti deseniz geriye kaldı 20 milyon euro. Hadi Gendouzi'nin taksitleri var. Onun bonservisinin taksitleri. Diyelim ki 5 milyon euro da oradan geldi. 25 milyon euro, yani 40 milyon eurodan 25 milyon euro şu anda gitmiş durumda. Kalanla siz bonservis bedeli ödeyip transfer yapmaya çalışacaksınız. Dolayısıyla tablo kötü. Ama burada nasıl olabilir? İşte futbolcu satışı olur. Yeni ek kaynak bulur yönetim. O kaynak üzerinden bir planlama olur. Onları bilmiyoruz tabii. Ama görünen o ki yönetimi çok zor bir süreç bekliyor. Bu matematiği oturtabilmeleri için.
1: Peki, yol haritasını biraz da konuşalım istedim ama senin başta söylediğin cümleye döneceğim Fatih Demirkol. Çok güçlü kaynaklar dahi şu an çok fazla bir şey söyleyemiyor diyorsun Fenerbahçe tarafından haber alan. Çünkü yönetim de oturtmaya çalışıyor. Henüz yönetimde de şöyle bir şey olacak, şöyle bir karar alındı, böyle bir yol çizildi haberleri yok. Onlar da bilmiyor şu anlık bu işin sonucunu diyorsun. Anladım.
0: Yani bilmiyor, belki yanlış bir ifade.
1: Ya da henüz çizmedi yolu.
0: Evet, yani oturtmaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Evet. Alternatifler üzerinde duruyorlar. Yani işte bu süreçte gelir kaynaklarını bulmak meselesi ciddi bir mesele. Şimdi onu çözmeye çalışıyor Fenerbahçe yönetimi. Orada ne kadar başarılı olacaklar, bu önemli. Yani belki işte yeni sponsorluklar, belki sermaye artırımı, belki işte satış için yeni kulüpler bulmak ve eldeki futbolcuların satışını sağlamak gibi çeşitli bizim aklımıza gelmeyen başka çözümler de olabilir. Bir şekilde gelir artırımına gitmek zorunda Fenerbahçe. Çünkü şu anki eldeki var olan tabloyla transfer yapamıyor.
1: Peki. Fenerbahçe tarafında transfer gündemini peki nasıl yorumluyorsun Fatih Demirkol? Çok peki dedim. Onun için dinleyicilerimizden özür dileyim ama Fenerbahçe tarafında bir transfer gündemi var ve biraz da sakin haliyle senin söylediklerinle de bağdaştıracağımız şekilde sakin ilerleyen bir süreç bu.
0: Şöyle, Malang Sar'la ilgili görüşmeler devam ediyordu. Orada futbolcunun istediği maaş ve ekstra bonuslar konusunda net bir anlaşma sağlanamadı. Yani bir türlü finalize edilemiyor. Yine Ake için bir görüşme yapılmıştı alternatif olarak. Onunla ilgili ve kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Ama dediğim gibi, yani burada bir stoper transferini bugün Fenerbahçe bütün elindeki kozları oynayıp stoper transferini bitirebilir. Ama Muric sakatlandı ve ön eleme maçlarıyla ligdeki ilk karşılaşmalara belki Muric yetişemeyecek. O zaman ciddi bir forvet sorunu var. Bir tane kanat almayı istiyordu İsmail Kartal ve futbol aklı ve sürekli olarak işte ön tarafa bir santrfor, kanata bir oyuncu, bir stoper, öncelikle hedefler bunlardı. Bunlar hallolduktan sonra satışlara göre ihtiyaç belirlenecek ve ona göre transferler yapılacaktı. Ama Muric'in de sakatlanmasıyla bütün plan aksadı. Şimdi buna göre yeni yol haritasına geçildi. Ne yapacaklar göreceğiz. Beraber bu süreci takip edeceğiz. Ama Muric'in sakatlanması gerçekten büyük şanssızlık oldu.
1: Fatih Demirkol, peki Fenerbahçe'de bu Muric tarafını geçtim. Stoper kısmında Ake'nin adı çok anıldı. Ake

0: anılan isimlerden de. Stoper'de ama ekstra bir farklı isim duymadık. Yani bir alternatifsizlik mi var burada, yoksa o da az önce dediğin şey kapıya mı çıkıyor, dediğin noktaya mı çıkıyor Fenerbahçe'de? Yani henüz bir tam plan yapılmaması kısmına mı çıkıyor?
1: Yani burada mali tabloya bakmak zorundasınız. Ve önceliği belirleyip bir an önce yangının söndürmek zorundasınız. Elde Osterwolde gibi bir isim var. Yani en azından bu ilk tur maçlarını acaba Osterwolde Skriniar ikilisiyle atlatıp sonra stoper işine bakarız diye mi düşünüyorlar? Çünkü Osterwolde ile bir konuşma yaptı İsmail Kartal ve Osterwolde aslında gitmek istiyordu. Onunla ilgili çok da görüşmeler de yapılmıştı. Ama İsmail Kartal onu değerlendireceğini, onun Fenerbahçe için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirtip bir şekilde ortak bir noktada Osterwolde ile buluştu. Şimdi Osterwolde bu süreci idare edebilir. Artı sol bek de oynayabilen bir sol stoper avantajını Fenerbahçe teknik direktörü ister, teknik heyeti ister. Yani sıkıştığı anda sol bek, sıkışınca sol stoper oynayabilecek, alternatif üretebilecek bir oyuncu her zaman işe yarar ve tercih edilir. Bu nedenle belki stoper konusunu ilk tur, ilk Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için değil, belki üçüncü ön eleme ve playoff için yetiştirmeye çalışabilirler. Ligi yetiştirmeye çalışabilirler. Bu süreçte tabii pazarlıklar da devam ediyor. Sonuç olarak Greenwood'la görüşülüyor. Efendim yine az önce bahsettiğimiz gibi Star'la, AK ile görüşülüyor. Oralarda pazarlıklar sürekli devam ediyor. Girassi ile pazarlık devam ediyor. Mümkün olduğu kadar o rakamları aşağı çekmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'nin verdiği maaşları Avrupa'nın diğer takımları veremiyor. Bir de bizde vergi avantajı var biliyorsun. Bir futbolcuya 10 milyon euro vereceğiz diyorsanız 10 milyon veriyorsunuz. Avrupa'da 10 milyon vereceğiz diyorsunuz ama bunun %40'ı vergi. Aslında futbolcuya 6 milyon veriyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de o vergiye futbolcunun karışmıyor olması çok ciddi bir avantaj futbolcu açısından. Bu nedenle bu paradan vazgeçmek istemiyorlar. Avrupa kulüpleri böyle bir bütçe sunamıyorlar. O yüzden Fenerbahçe'nin avantajı var. Bu avantajın da yönetim farkında. Mümkün olduğu kadar oradaki pazarlıkta elini güçlendirmek için biraz daha dikkatli gitmeye çalışıyor Fenerbahçe yönetimi. Hemen oldu bittiye getirmek yerine olabildiğince ince eleyip sık dokumak için çaba sarf ediyor.
0: Fenerbahçe tarafını konuşurken Fatih Demirkol biraz böyle Beşiktaş'ta transferde de hareketliliği haliyle gördüğümüz günlerde Beşiktaş'a dönelim isterim. Kasım Ohtara dün itibariyle İstanbul'da Beşiktaş'taydı ve Beşiktaş'ta anılan isimlerle, Nübel gibi, Vlahovic gibi anılan isimlerle ön plana çıkıyor son süreçte. Beşiktaş'ın transfer politikasını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Önder Hoca'nın bu işin en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum ben. Yani Beşiktaş'ın transfer planlamasına, futbol yapılanmasına baktığımda benim gördüğüm için Önder Özen'dir. Onun planlama yeteneğinin ve takım mühendisliği konusundaki ustalığının burada Beşiktaş için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Daha önce feda sezonunu onlar planlamışlardı. Çok düşük maliyetlerle çok güzel bir kadro kurmuşlardı. Sonra o kadro şampiyon oldu zaten. Ama ilk kurulduğunda şampiyon olamasa da hani menemen sezonu falan diye hep konuşulan, hatırlarsın, gençlerden kurulu bir kadroydu o. Orada bir şey vardı, bir felsefesi vardı işin. İşte genç, başarıya aç ama umut vaat eden, potansiyeli çok yüksek bir kadro. Deli Kavlaklar, Oğuzhan Yakuplar, hatırlarsın o ekip, Oğulcanlar. Onları bir araya getirerek ciddi bir kadro oluşturmuşlardı ve çok da başarılı olmuşlardı. Şimdi ise biz İtalyano'nun tercihinde şeyi görüyoruz. Agresif futbol oynayan ve mümkün olduğu kadar reaksiyonu yüksek bir takım hedefliyor Beşiktaş. Yani belki örme konusunda, paslarla rakip kaleye gitme konusunda, tiki taka konusunda çok yetenekli olmayabilir bu takım ama bu takımda şunu bekliyoruz. İtalyano'nun oynattığı oyuna baktığımız zaman kaptırınca çok çabuk reaksiyon veren, alınca doğrudan direkt toplarla rakip kaleye inen bir takım kurmaya çalışıyorlar. Burada da hep kendi kafalarındaki oyuna uygun oyuncuların peşine düşüyorlar. onları tespit etmişler ve bu oyuncular için çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş belki isim olarak kağıt üzerinde çok iddialı bir takım olmayacak. Ama çok güçlü bir takım olacak. Ben böyle bir takım bekliyorum. Eğer o kafalarındaki uyumu da sağlayabilirlerse, işte kalesi mesela, kaleci konusunda da aynı noktadalar. Ayaklarını iyi kullanan, 30'a 40'a doğrudan pas atabilen, artı biri sağlayan, bir üçüncü stoper olabilen, geriden libero gibi oyunu toplayan bir reaksiyonu evet. Çok güçlü.
0: Fatih Demirkol sesin gitti oldu. Geldi ama reaksiyonlar öncesini duymadık.
1: Yani reaksiyonu çok güçlü olan futbolculara önem verecek Beşiktaş. Bunu görüyoruz. Yani Beşiktaş'ın buradaki yol haritası çok belirleyici. Mümkün olduğu kadar sert bir takım olacak Beşiktaş.
0: Peki, Fatih Demirkol'la değerlendirmemiz sürüyor. Fatih Demirkol'la konuşmaya devam ediyoruz. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Beşiktaş gündemini değerlendirdik, konuştuk. Ben 10+4 kuralını seninle konuştuğumuzu hatırlamıyorum bu hafta. Kulüplerden hala bir beklenti var. Kulüpler Birliği tarafında buna itiraz edileceği hala konuşuluyor. Sen nereden bakıyorsun bu olaya? Ne düşünüyorsun Fatih Demirkol?
2: Yani tabii şimdi bizim bakmamız gereken konu iki ayrı nokta var. Bir tanesi kulüpler bu kuralı bilmiyor muydu? Ne zaman haberleri oldu? Yani Kulüpler Birliği toplantısının olduğu sabah mı haberleri oldu? Biz mesela futbol kamuoyu olarak bir yıl önceden biliyorduk. Böyle bir planlama olduğunu, bu yıl 10+4 ile yola devam edileceğini biliyorduk. Ama kulüplerin çok geç haberi olduğunu zannediyorum ki Kulüpler Birliği toplantısında oturup konuşmuşlar konuyu. Hatta şöyle bir durum var. Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyayı takip ediyorum. Bu Galatasaray'ın işine gelecek bir düzenleme biz kesinlikle kabul etmiyoruz şeklinde tepki gösteriyordu. Ama Fenerbahçe kulübü de bu kurala karşı bir tavır sergiledi. Hayır, biz de zor durumdayız. Bizim de 10+4'ü kabul etme şansımız yok diyor Fenerbahçe yönetimi. Demek ki bu kadar ciddi bir kafa karışıklığı var ortada. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey şu: kulüpler birliği ya da kulüpler, artık onu nasıl organize edeceklerse, federasyonla bir araya gelecekler. Sonuçta bunlar düşman kardeşler değil. Oturacaklar bir masa etrafında, tartışacaklar, konuşacaklar. Tabii. Kulüpler birliği açıklama yapıyor. Biz bütün kulüpler toplandık, böyle istiyoruz diyor. Sonra federasyon açıklama yapıyor. Vallahi siz isteyebilirsiniz ama biz değiştirmiyoruz. Biz ne dersek o olur. Biz çatı yönetimiz, bizim dediğimiz olacak şeklinde böyle bir inatlaşma hali görüyorum. Halbuki dünyanın geldiği nokta iletişim. Bir şekilde uzlaşı. Yani oturulacak, konuşulacak, bu kavgayla, gürültüyle, itişmeyle falan olacak iş değil. Buradaki sıkıntılar konuşulur, çözüm yolları konuşulur. Bu birinci konu. İkinci konu, 10+4 Türk futbolcuların önünü açmak için bir fırsattır şeklinde bakılıyor. Bunun sadece bir kuralla yapılabilecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Bunun altyapısını da anlatmak lazım. Yani federasyon olarak siz okullara, ilkokullara, bütün ilçelere, ülkenin bütün ilçelerine, köylerine, okullarına ya da spor tesislerine, spor okullarına gerçekten ulaşacak mısınız? Gerçekten oradan çocuklar yetiştirecek misiniz? 10+4 sonra 9+3 falan olduğunda onların yerine alınmasın yabancılar, onların yerine Türk çocuklar oynasın dediğinizde oynayacak Türk çocuklarını yetiştirebilecek misiniz? Bu çocuklar nerede yetişecek? Hangi tesiste? Ve onları kim yetiştirecek? Bu soruların cevabını da vermesi lazım bence federasyonun. Federasyon sadece kural koyuyor, bunu uygulayacağız kardeşim diyor. Ama neden? Neden orada 10+4? Yani neye göre? Hangi pediatrik ya da sporcu gelişimi ya da planlaması, gençlik planlamasına göre hangi raporun sonucunda siz buna ulaştınız? Niye mesela 10+4 diyorsunuz da 9+2 değil, 10+5 değil, 9+3 değil? Yani bu 10+4 vahiyle mi indi? Nereden biliyoruz? Yani bu hangi mantığın devamıdır, tezahürüdür? Bu konuşulmuyor mesela. Yani kamuoyunu federasyonun aydınlatması ve ikna etmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar ben
0: 10+4 kuralını kabul eden bir kulüp var mı demişti dinleyicimiz. Galiba Beşiktaş tarafında Önder Özen'den kuralın değişmediğine, yani TFF'nin düşüncesinin arkasında olmasına

0: sıcak baktığını biliyorum ama bu kabul etmek doğru midir bilmiyorum ama tabii
1: doğru,
0: o
1: doğru, yok.
0: En azından evet, fikriniz değişmesin, bir şeyin arkasında durun kardeşim tırnak içerisinde tepkisi bu Beşiktaş'tan gelen.
1: Şöyle Önder Hoca da şey dedi, evet, zaten yani bu kuralın değişmemesi doğrudur dedi. Yani net evet olarak kuralın değişmemesini Beşiktaş destekliyor. Hı-hı. Memnuniyetle karşıladık dedi. Dolayısıyla hani burada ben şey diyeyim, 10+4 kuralı kabul edilecek edilmeyecek şu olacak bu olacaktan ziyade ben şuradayım. Arkadaş yani hasbelkader biz de futbolu takip ediyoruz. İşimiz gereği aynı zamanda bizim en önemli hobilerimizden birisi olduğu için işte en sevdiğimiz spor olduğu için falan anlatabiliriz. Ben bilmiyorum mesela 10+4 sen biliyorsan lütfen anlat Berk. Hangi mantığın, hangi felsefenin, hangi gelişim bilmiyorum ideolojisinin parçası olarak 10+4'e karar verilmiştir? Niye 9+2 değil mesela? Anlatabiliyor muyum? Rakamları hani çoğaltabilirsiniz. Neden 10+4'tür? Ya bu neye göre yapılmıştır? Ve bununla federasyon aynı anda hangi çalışmayı yürütecek ki sonrasında hangi gençler çarkın içine girecekler? Onu merak ediyorum mesela. Eğer bildiğim bir şey varsa, bir yerde benim kaçırdığım bir şey varsa, federasyonun bu anlamda bir çalışması, çalıştayı, ne bileyim yüksek lisansı, tezi bir şey varsa lütfen benimle paylaşırsan sevinirim.
0: Yani şöyle söyleyeyim, federasyonun yıllardır çalışmaları var Fatih Demirkol ama senin dediğin gibi bu konuda mesela geçen yıl A takımda 14 yabancı oyuncu çalışmasını hatırlıyorduk. Sağdaki yabancı limiti vardı. İşte 24-25'te yine 14 yabancı. 23-24'te 14 yabancı. Ama 22-23'te benim bildiğim 8+3'ü konuşuyorduk. Yanlışsam sen düzelt. 21-22'de problemli bir dönemi konuşuyorduk. Sahadaki yabancı limiti 8'di. 22-23'te olduğu gibi. Yani ben bunları çok net hatırlıyorum. Geçen yıl hatta bunun üzerine dosya haber gibi bir program yaptık. Bir dinleyicimiz yine önerdi ve sonrasında Ömercan Özmen'le Yunus Aydın'la böyle bir orayı dosya haline getirerek bütün detayları konuştuk. Önümde notları da bulunduğu için söyleyebiliyorum ki yani 14-15'e bakıyorsun 5 yabancı, 13-14 sezonu 6 yabancı, 11-12'de yine bir istikrar var gibi görünüyor. Baktığında 2005-2006'dan orada 2014-2015'e kadar yani bir 10 yıl boyunca aşağı yukarı 5-6 yabancı oyuncuyla sahadaki sınır olarak ilerlenmiş. Sonrasında sınırsıza çeviriyorsunuz sahadaki yabancıyı 15-16'da. Sonra yine limitler geliyor. Farklı farklı limitler geliyor. Orada 15-16 sezonundan bu yana hep farklı şeyi konuşmuşuz biz, öyle söyleyeyim. Yani 14 yabancı, 8+6, 8+3, 14 yabancı, 14 yabancı derken yine 14 yabancı mesela ama 10+3 şeklinde bu sefer.
1: Dünya üzerinde bütün hareketlerin bir amacı vardır. Evet. Yani insanın, toplumun, grupların her şeyin bir amacı vardır. Kuralların bir amacı vardır. Yani trafik kurallarını hatırlayın. İşte der ki kavşağa giren turunu tamamladıktan sonra siz kavşağa girersiniz. Neden? Çünkü yoksa üst üste araçlar biner, kaza olur, trafik sıkışır falan. Bunun evet gibi bir mantığı var. Çünkü der. Çünkü bundan dolayı falan der. Mesela federasyon 10+4'e karar verdi. Tamam. Neden? Ben öyle karar verdim. Veya 14 futbolcuya karar verdim. Neden? Yani hangi amaçlayı bilmiyorum. Dolayısıyla ben bunun kamuoyuna da kulüplere de tam olarak anlatılmadığını düşünüyorum. Kulüplerin de neden istemediğini anlatması lazım. Yani şu değildir cevap. Arkadaş elimizde çok yabancı futbolcu var. Çok yabancı futbolcu var. Biz bunları gönderemiyoruz, satamıyoruz. Yeni yabancı transferi de yapacağız. Evet. O zaman siz bu limiti açın. Biz zor durumdayız. Tamam. Ben varsayalım dedim ki sınırsız yabancı dedim. 28 futbolcunun ya da 25 futbolcu bildiriliyor ya. 25 futbolcunun 25'i de yabancı olur mu olmaz mı? Bence olur. Çünkü bu yabancı futbolcu transferinin garip bir şeyi var. Büyüsü var. Yöneticiler bunu çok seviyorlar. Yabancı olunca taraftara kolay anlatıyorsun. Yani Türk popülerite futbolcu Ahmet'i Türk futbolcu Berk'i anlatmakta çok zorluk çekiyoruz. Çünkü bizim evin oğlu ya. Yani işte ondan da olur mu olmaz mı? Ama o futbolcu Berkinyo olunca, Berkovski olunca çok değerli oluyor. Tribünü anlatıyorsun, onun işte şey klipleri yapılıyor, bilmem ne oluyor, fotoğraflar çekiliyor zaten.

0: çocuklar böyle bir dövmeli mömeli küpeli falan geliyorlar. Tribünlerin ağzının suyu akıyor. Tamam diyorlar işte bizim yıldız falan. Top oynayabiliyor mu? Allah bilir onu bilmiyoruz ama işte çuvalla para veriyoruz. Onları getiriyoruz. Sonra aa bu çöpmüş. Onu gitsin başkası gelsin. Gitsin başkası gelsin. Yani bunun da bir kulüplerin de bunu anlatması gerekmez mi? Niye istemiyorsunuz abi? Çünkü elimizde çok yabancı var. Tamam ben bunu serbest bırakırsam sen yabancı sayısını azaltacaksın mı? Hayır. Tam tersi üstüne koyacaksın. Suyunu çıkaracaksın. Şu anda çok basit bir soru. Şampiyonla oynayan takımlar başta olmak üzere. Anadolu takımları için ayrı hikayeleri var. Başka bir şey konuşabiliriz ama. Şampiyonla oynayan takımların transfer listelerindeki Türk oyuncuların sayısı kaçtır? Mesela Galatasaray bir canı istiyor. Değil mi? Evet. Başka Türk istediği bir futbolcu hatırlamıyorum.
1: Bertu mesela, ihtimal, işte Kerem Atışlı ihtimal. Tabii bunlar direkt 11'de düşündüğü oyuncular olmayacaktır ama bunlar ihtimal isimler, konuşulan isimler.
0: Veya Fenerbahçe'nin transfer listesine bak. Yani liste derken muhtemelen transfer edeceği oyunculara bak. Kaç tane Türk oyuncudan bahsedebiliriz?
1: Duymadık Anadolu ya şu an. Duyduk mu Fenerbahçe'de hiç Türk oyuncu?
0: Ben hatırlamadım.
1: Hakan Safi döneminde vaat olarak duyduk sadece.
0: Beşiktaş'ın getirmeyi düşündüğü oyuncular 2-3 tanesini saysan bir tane Türk var mı arada? Yok.
1: Abi Beşiktaş'ta da duymadık evet.
0: Yani siz büyük kulüplere söylüyorum. Siz diyorsunuz ki arkadaş

0: Yani biz mümkün olduğu kadar hem transfer bölümünü, takımların hazırlanma sürecini, hem de Dünya Kupası'nı Haber Global televizyonunda, kontra YouTube'da, Haber Global YouTube'da sevgili seyircilerimizle mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde paylaşıyoruz. Fakat futbolun geldiği noktadan çok mutlu değilim. Çünkü Dünya Kupası her turnuvanın bir hikayesi vardır ve hep şek atar futbola ve FIFA'da Dünya Kupalarından sonra, UEFA Avrupa Şampiyonalarından ya da işte Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlardan sonra bir rapor hazırlatır, teknik rapor hazırlanır. O raporda futbolun nereye doğru evrildiği üzerine çıkarımlar yapılır uzmanlar tarafından. Ya bu Dünya Kupası'nda muhtemelen top oynamak istemeyen, topu rakibe bırakanların turnuvasıydı. Futbolu katledenlerin, futbolun güzelliklerini öldürenlerin turnuvasıydı şeklinde bir rapor çıkacak herhalde ortaya. Çünkü yani bizim de oynadığımız maçlarda gördük, diğer maçlarda da gördük. Topla oynama oranları %25'lerde, 30'larda olan takımlar kazanıyorlar.
1: Peki buna turnuva oyunu, turnuva takımı ne denir? Turnuva takımı adını verenlere ne diyorsun? Ya da böyle konuşulmasına, böyle yaftalanmasına, bu şekilde ya da açıklanmasına nasıl bakıyorsun?
0: Ne olursa olsun kazanalım diyen, evet, insanlar için çok cazip. Yani sadece tabelaya bakıyorsunuz. 1-0 ben kazandım, tamam, dünyanın en mutlu insanıyım. Efendim 0-0 penaltılarda kazandım, dünyanın en mutlu insanıyım gibi bakan insanlar için evet öyle.
1: Bu biraz da ama, kupa finaline benziyor ya. Mesela bir Türkiye Kupası finali olduğunda genelde hep bize şeyi düşündürür ya. Aman keşke işte böyle olmasa bu sistem. Kesin uzayacak, bak görürsün maçı deriz ve baktığında belki son 10 Türkiye Kupası finaline bakalım, uzamıştır abi 5'i 4'ü 3'ü. Fark etmez kaçsa artık rakam. Hep bunu düşündürür ya. Biraz da burada da her maç final gibi görülüyor mesela. Zaten Türkiye Kupası çok küçük bir örnek tabii. Çok cılız bir örnek buradan verdiğimiz. Ayrı konu da.
0: Mantalite aynı. Ne olursa olsun kazanayım mantalitesi. Çünkü maalesef dünyada da Türkiye'de de futbol sadece kazanmak kaybetmek üzerinden okunuyor. Şampiyonsan her şeysin. İkinciysen hiçbir şeysin. Yani mantalite bu. Böyle bakıldığı sürece 1-0 olsun benim olsun, yarım sıfır olsun biz kazanalım falan düşüncesi dünya futboluna da yansıyor. Yani burada örneğin göçmenlerin nasıl değerlendirildiği, kullanıldığı, onların yeni hayatlar kurmaları için bir yol açıp aynı zamanda win-win ülke sporuna, ülke futboluna katkılarının sağlandığı bir ortamın, bir yolun inşası konusunda Fransızları tebrik etmek lazım. Takımda Fransız futbolcu yok ama Fransızlar milli takım forması altında harika futbol oynatıyorlar. Paris Saint Germain de Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Demek ki bu bir tesadüf değil. Bu belli bir planlamanın ürünü. Peki. Ve burada da ihtiyaç duyan isteyenin yolunu açmışlar. Bunun üzerinden okumak lazım. Bunu daha çok konuşacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. İyi yolculuklar diliyorum. Ve onunla değerlendirmemiz oldu. Onunla konuştuk. Öyle kapatıyoruz programı. Saatler 18.10'u gösterdiğinde yeniden buluşacağız. 18'den 20'ye dek sizlerle birlikte olacağım. Haber masasında görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Sayerberk Instagram hesabından da takipleşebiliriz. X Twitter Sayerberk hesabından da aynı şekilde takipleşebiliriz diyeyim. Görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Günlerden Perşembe 2 Temmuz. İrfan 25 ile beraberiz Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda. İrfan hoş geldin. Keyifli, güzel bir gün olsun. Mikrofonu düzeltelim, yayına başlayalım ama zor geçen geceler son dönemde.

0: herhalde Avrupa'dan gelen o sıcak hava dalgası uykusuzluğa sebebiyet veriyor. Ben çok fazla insan.
1: Bir şey söyleyeyim. Ben demek o yüzden uyuyamıyorum.
0: Dün abi yok hani ya. Bu sabah etrafımdaki herkesin konuştuğu konu dün gece ne sıcaktı. İşte klimasız olmuyor. İşte fanı ben alıyorum. Yara sıra çocuklara böyle. Herkes şey onun karşısında da uyunmuyor. Öyle olmuyor, böyle olmuyor. İstanbul kavruldu. Dün
1: gece ama serin oluyor. Yani gece çünkü ben
0: bulunduğum tepede, konuma yüksekliğe bağlı biraz da.
1: Eyüp'te tepede oturuyorum. Eyüp Sultan'da. O gece saat işte 12.30-1'den sonra bayağı bir esiyor. Ben pencereleri açıyorum, o şekilde yatıyorum. Ama yine de uyuyamıyorum, yani öyle söyleyeyim.
0: Pazartesi itibariyle biraz düşecekmiş sıcaklıklar ama bu hafta sonu gerçekten en sıcak dönemlerini yaşayacakmış İstanbul. Tabii beraberinde gök gürültülü sağanak yağış gelecektir böyle havalardan sonra.
1: Öyleymiş zaten öyle.
0: Klasik olarak öyle olur zaten ama bu sıcak havalardan...
1: Avrupa'da daha uzun süre devam etti bu sıcak hava dalgası ama...
0: Birçok insan hayatını kaybetti. Tabii, ben böyle okuyordum kişi. Mesela Fransa'da 120 kişi, işte Hollanda'da 15 kişi hayatını kaybetti diye.
1: Türkiye'de en azından çok fazla sürmeyecek inşallah. Yani o anlamda güzel.
0: Enteresan. Tabii bu sıcak gelsin diye bütün kış dua eden insanların sıcak geldiğinde de bu ne sıcak be deyip şikayet edip ardından biraz soğusam acaba deyip de hiçbir şeyden memnun olmayan bir toplumun kendi sıkıntıları. Isınma sadece havalarda değil, bazen konuşmalar sonrasında, bazen yaşananlar sonrasında hararet artabiliyor. Yani su kaynatma durumu biliyorsun çok fazla yaşanıyor. Fenerbahçe'nin içinde de böyle konuların çok olduğu söyleniyor. Galatasaray'da da bazı futbolcularla ilgili olarak sıkıntılar olduğu söyleniyor. Gitmek istemeyenler gönderilecekler ya da işte Icardi üzerinden de konuşulabilir. Kiralık dönen oyuncularla ilgili de söylenebilir. Gelecek oyuncularla ilgili de söylenebilir. Her tarafta bir hararet ortamı var. Çünkü camialar baskı yapıyorlar ve taraftarlar en iyisini istiyorlar. Yönetimler de çok zor durumda kalıyor. Bununla birlikte yepyeni bir yönetim Fenerbahçe'de ve bir senelik ömrü varmış gibi düşünüyoruz. Eğer şampiyonluk olmazsa bundan sonraki seçimde seçilme ihtimalleri çok düşecektir diye konuştuğumuz, tahmin ettiğimiz Aziz Yıldırım ve yönetimi. Tabii İsmail Kartal'ın da bu konuda iyi bir kadro kurması, forma adaletini sağlaması ya da takımı iyi hazırlayabilmesi isteniyor. Tabii burada hemen Genduzi'nin basın toplantısı akla geliyor. Hocasının mantalitesinin çok iyi olduğunu, tam onun istediği bir oyun stiline sahip olduğunu, önde baskı yapan hızlı çıkışlarıyla beraber istediğim futbol işte bu demişi, yani biraz şey değil mi, eski hocalarına karşı benim istemediğim bir oyunu oynuyorduk aslında açıklaması yapmıyor mu Genduzi?
1: Yani tabii şimdi mutlaka futbolcunun açıklamasına anlaşılıyor. Ama eğer futbolcu yeni gelen teknik heyeti olduğu zaman bu tip açıklamalar yapıyor. Ben normal karşılıyorum.
0: Yani hocaları oyuncuları, oyuncular da hocaları pohpohlarlar bu
1: yani
0: dönemde.
1: Yani bu dönemde olur. Bakarsın yani inşallah olmaz ama yani bu sefer ileride sıkıntı yaşadığı zaman ne diyecek kendisi mesela? Bir sıkıntı da yaşayabilir.
0: Olabilir.
1: Yani o yüzden hani yani bu sezon başı kamptan da böyle yeni gelen teknik adamla ilgili hiç olumsuz bir şey söylediğini duyar mısın? Duymasın. Tedesco ile ilgili sözleri de vardı kendi üzerinde.
0: Konuşmaya da bilirsin ama hani konuşuyorsan da yabancı bir oyuncunun konuşması da onlar daha gerçekçidir. Hani yerli oyuncu bunu yaptığında biraz oncu buncu diye bir bağlantı
1: ama
0: kurabilirim.
1: Ama Tedesco ile ilgili de olumlu sözleri vardı biliyorsun kendi üzerinin. Yani geldikten sonra Tedesco ile ilgili de olumlu sözleri vardı. Dolayısıyla şimdi giden teknik adam tabii kötü olarak değerlendirilir ama yani çok da yani sezon başı açıklamalar bunu normal olarak karşılıyorum ben bunları.
0: Şimdi transfer biraz Dünya Kupası'na takılmış durumda. Bitmeden sanki fiyatlar belirlenmiyormuş gibi gözüküyor.
1: Limite takıldı abi, limit.
0: Bir de tabii elde limit krizi var.
1: Yani limiti Fenerbahçe'nin sıkıntılı. Onu söyleyeyim yani limiti Fenerbahçe'nin çok fazla limiti yok. Burada şunu söyleyelim. Ne diyelim ki Fenerbahçe'nin 36 UEFA'da 36 milyon euro, 36 ile 40 milyon euro civarında bir limiti var Fenerbahçe'nin. Bu limitte işte neyi aldın? Vedat Muriç'i aldın. 15 milyon euro düştü ama bu 3 yıl taksitler halinde gitti. Dolayısıyla limitten 5 düşüyor. 31 milyon euro. Ondan sonra maaşında düştüğün zaman da kalıyor 26 milyon. Ya Cirasi'yi aldığın zaman zaten 30 milyon euro senin şeyin bitiyor. limitim bitiyor. Yani Fenerbahçe'nin toplamda 36 milyon euroluk bir limiti var. Limit aşması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Limiti nasıl açarsın? Futbolcuyu bonservisiyle satarsan limit açarsın. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsın. Zaten otomatikman limitin artar. Yeni sponsorluklar ve yeni kaynaklarla beraber limitin artar. Ama bu şu değil. Fenerbahçe limiti az diye transfer yapmayacak değil. Fenerbahçe transfer yapacak. Fenerbahçe bir forvet transferi, bir de kanat transferi yaparak transferi aslında noktalamayı düşünüyor. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal Osterwolde kalacak dedi sohbet toplantısında. Osterwolde'nin kaldığı bir senaryoda stoper transferin yapılmayacağını düşünüyorum. Ama Osterwolde ayrılırsa oraya bir stoper transferi daha yapacak. Ama şu aşamada ilk planda Osterwolde'nin ayrılığı, İsmail Kartal onu kadroda düşünüyor. Ve onu işte stoper merkezi Skriniar Osterwolde ikilisi olarak düşünüyor. Dolayısıyla şu aşamada ilk etapta forvet ve kanat transferi yaparak transferi Şampiyonlar Ligi önleme maçına kadar ki transferi kapatıp ondan sonra da ayrılacak oyunculara göre transfer yapmayı planlıyor Fenerbahçe.
2: Bir yetiş cilesi olayı var. Artık Vedat Muriç'in sakatlığından dolayı hiç olmazsa o transferi bitirmek için yoğun bir çaba harcandığı söyleniyor ama cilesi transferi de biraz birkaç oyun, mesela Greenwood da gizliden gizliye bayağı görüşülen oyuncular arasında
1: yer gizliden alıyor. Gizliden gizliye değil, Greenwood'la görüşüyorlar. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Çünkü Roma'nın önerdiği rakam 4,5 milyon euro yıllık net ücret.
2: Atletico Madrid de devreye girmiş.
1: Atletico Madrid devreye girdi ama daha henüz oyuncuyla görüşmediler. Atletico Madrid herhalde Marcelo'nun istediği rakama en fazla yaklaşan takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe ise 35 milyon euro civarında bir bedelle bu transferi bitirmek istiyor. Marcelo'nun istediği rakam 50 artı 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ve bunun aşağısına inmek istemiyor. Roma'nın bir teklifi var. Roma oyuncuyla anlaştı ama oyuncu 4,5 milyon euro gibi bir yıllık ücret var. Ama Fenerbahçe'nin önerdiği rakam 8-9 milyon euro, yani 10 milyon euroya bonuslarla yaklaşan bir yıllık ücreti var. Önerdiği rakam. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama
2: oyuncuları burada cezbeden Türkiye'de buradaki fazla maaş mı?
1: Tabii tabii fazla maaş. Yani Sayın Hakan
2: aynı zamanda vergi mi?
1: Vergiyi de yani şöyle söyleyeyim, orada 4,5 milyon euro net alacak. Yani brütü belki 8-9 milyon euro ama eline geçen rakam 4,5. Burada eline geçen rakam net 10 milyon euro olacak. Dolayısıyla burada tek sıkıntı Marsilya'nın bonservis bedeli ve Fenerbahçe'de burada pazarlıklarını sürdürüyor. Yani bonservis bedelini aşağıya çekmek istiyor. Daha uygun maliyetlerle oyuncu kadroya katmak istiyor. Aynısı Girassi'de de var. Girassi'yle azıcık seçim sürecinde prensipte hem kulübüyle hem kendisiyle anlaşmıştı. 40 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşmıştı. Ama daha sonra kulübe geldikten sonra kulübün mali yapısını ile karşılaşınca bu kez ne yaptı? Bu kez Girassi'yi daha uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak için istedi ve pazarlıklarla bu 40 milyon euroluk bedeli aşağıya çekmeye çalıştı ve Fenerbahçe'nin hedefi de 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Girassi transferini bitirmek. Çünkü Borussia Dortmund Girassi'yi satacak. Borussia Dortmund forvet mevkiine Aslani'yi kadroya katmak istiyor. Dolayısıyla bu doğrultuda da Fenerbahçe bunu biliyor ve oyuncuyu en makul bedelle kadroya katmayı hedefliyor. Tabi Girassi olmazsa alternatif isimler de var. Bu alternatif isimlerden bir tanesi de Aston Villa forması giyen Watkins, Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Eğer Girassi transferinde bir sıkıntıyla karşılaşırsa Fenerbahçe, Watkins için devreye girecek ama Watkins için istenen rakam da yine 35-40 milyon euro civarında bir rakam isteniyor Aston Villa tarafından.
2: Peki bu UEFA'nın kesmiş olduğu 7 milyon euroluk bir ceza var. Bu ceza kulüp içerisinde bazı tartışmalara neden oluyor. Hatta Ali Koç'un ekibi Eylül 2025 kongresinde o reddedilen 11, 12 ve 13. maddeler vardı ya. Bak bu ileride büyük sıkıntı yaratılacak falan deniyordu. O yüzden kulübe yapılacak kaynak girişini geciktirdiğini ve bundan dolayı limit aşımına yol açıldığını iddia ediyorlar. Ardından da biliyorsun bir de Saadettin Saran yönetimi var. O Saadettin Saran yönetiminde o kış dönemi harcamalarının bir kısmının kullanıldığını söylüyor. UEFA kriterlerini aşarak %70 sınırına karşı %84'lük bir yük oluşturduğunu iddia ediyor. Bunu söyleyen de başkan vekili Barış Göktürk. Barış Göktürk hem rakibe hem Kulüpler Birliği Vakfı'nda hem kendi camiası içerisinde hem geçmiş yönetimlere. Barış Göktürk bayağı hızlı geliyor.
1: Evet, Barış Göktürk sonuçta kulübün iletişiminden sorumlu ve yani bu süreç içerisinde açıklamalarda kendisi bulunduğu için bu kadar öne çıkması çok normal Sayın Barış Göktürk'ün. Ama diğer taraftan şimdi kulüp tarafına sorduğumuz zaman 11, 12. 13. maddelerin bununla geçerli olmadığı söyleniyor. Zaten cezayı niye yiyorsun? Cezayı futbol gelirlerinin, futboldaki gelir gideri dengenin bozulduğu için yiyorsun. Dolayısıyla buradan burada futbolla ilgili bir kaynak yaratman lazım ki o süreç içerisinde bu sıkıntıları yaşayamaz.
2: Mesela hiç Hakan Safi ismi geçmiyor. Ya konuşma ile ilgili mesela örnek veriyorum, limit aşımı ile alakalı işte imaj haklarıydı bilmem nesiydi falan deyip Kerem Trafi'nin transferinde ya da Kante transferinde o kadar acele etmesi ve fotoğraflar çekilerek yapıyoruz bu işi bitiyoruz deyip de almak zorunda bırakılması falan, aslında Hakan Bey'in de payı var.
1: Yok Şöcüğüm, Kante transferinde Saadettin Bey'in. Saadettin Saran yönetiminin, yani Ertan Sayın, Ertan Torunoğlu'nun havalimanında uçakla gidip yani fotoğraf verip ondan sonra yani Kante transferi
2: devreye Sayın Cumhurbaşkanı'nın girmesi bile yani.
1: Kante transferi Sayın Saadettin Saran döneminde. Ama diğer transfer evet döneminde gerçekleşti. Hakan Azabi döneminde. Yani Kerem Aktürkoğlu transferinde de hani biz Kerem Aktürkoğlu bittik özel uçakla gidiyoruz. Almaya gidiyoruz şeklindeki haber basına yansıyınca zaten burada sıkıntı yaşadı. Sonuçta da kulüp sapmak istemedi. En sonunda da daha yüksek bonservis bedeliyle kadroya kattın. Ama şu var.
2: Bir de senin kupadan eleyerek.
1: Tabii bir de şu var. Yani şimdi o Kante transfer Kerem transferinde de zaten UEFA ile ilgili bir sıkıntı yaşadım biliyorsun. O sözleşme ile ilgili. Daha sonra orada düzeltmeler yapıldı. Gerekli düzeltmeler yapıldı. Ve limit aşma nedenlerinden bir tanesi de hem Kerem transferinin içerisinde olduğunu biliyorum. Diego Carlos, Skriniar gibi isimler olmasaydı. Yani %84 yani 100 lira gelirim varsa Fenerbahçe 84'ünü harcamış. Normalde 70 harcaması gerekirken 84'ünü harcamış. Yani sen gelir gider dengeni sağlayamamışsın. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin bu sezon yeni yönetim de mevcut yönetim de 15 Temmuz'a kadar denk bütçe vermek zorunda UEFA'ya. Hı hı. Ve bu denk bütçeyi vermek için de 35 milyon euroluk bir kaynak girişi sağlamak zorunda kulübe.
2: Şimdi sen yeni seçim yapmış bir camia olduğun için.
1: Evet.
2: Senin seçim vaatlerinde de 4 transferi yetiştireceğiz kampa, 3 tane böyle yapacağız deyip vaatler verip de şu an taraftara limitlerle ilgili açıklama yaparsan başlarım limitine kısmına geliyor.
1: Abi bak şunu
2: taraftar diyor ki abi beni ilgilendirmiyor.
1: Abi taraftar
2: sen bana söz verdin diyor.
1: Bak taraftar beni ilgilendirmiyor diyor ama kulübün kulübün gerçek bir ortada bir tablosu var. Taraftar her sene ister. Fenerbahçe'nin zaten bu gelinen süreçte en büyük nedenlerden bir tanesi sürekli transfer yapılma isteğidir. Fenerbahçe'nin şu anda 41 tane futbolcusu var ya sözleşmesi devam edin. 41 tane futbolcusu var, 41. Halen bu oyunculara maaş ödüyor Fenerbahçe. Hatta kiralık geçen sene bahsettik. Kiralık giden oyuncuların maaşlarının bile 3'te 2'sini Fenerbahçe ödüyordu. Fenerbahçe'nin zaten aslında en önemli nedenlerinden bir tanesi kadro istikrarını bir türlü sağlayamaması. Her sene sil baştan kadro oluşturması. Ligi ikinci bitiriyor, gönder yenisini iste. Yani bu transfer hoyratlığı nedeniyle aslında yönetimi biraz da baskı altına alıyorlar. Özellikle sosyal medyada bir taraftar tabii mutlaka isteyecektir transfer. Ama o baskıyla beraber yönetim transfer yapmak zorunda kalıyor. Sayın Ali Koç döneminde de bu oldu. Hatırlarsan Fenerbahçe'de Dzeko Tadic vardı. Takımın en iyi, en oyuncuları. Saha içerisinde, saha dışında lider oyunculardı. Ama bu taraftar Dzeko gitsin, Tadic gitsin şeyleri yaptı sosyal medyada. Adamlar son maça çıkmak istemediler. Ondan sonra işte Dzeko tatil döneminde sosyal medyasını kapatmak zorunda kaldı. Ama aynı kişiler, aynı yorum yapanlar, hani gitsin diyenler bir sene sonra Dzeko ve Tadic bu takımda olsaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu diyenler. Dolayısıyla Fenerbahçe kendi kadrosundaki oyuncularını değersizleştiriyor sürekli. Sürekli yeni bir transfer istiyor. Ha, Fenerbahçe'nin kadrosunda bak şimdi diyelim ki sezon başı hiç transfer yapılmadı. Ederson'u aldı diyelim Fenerbahçe. Bu sezon kadrosunda olmadığını varsayalım. Şiklin yara aldı. Genduzi, Kante, Asensio, işte Talisca. Şimdi bu transferleri yaptı dese Fenerbahçe sezon başında taraftarda heyecan uyandırmaz mı? Uyandırır ama bu oyuncular senin kadronda. Ya bu oyuncular yıldız oyuncular. Senin sol bek, sağ bekinde Portekiz milli takımının sağ beki var, Semedo var. Ama değersizleştiriliyor. Yani o gitsin, yeni transfer yapalım. Ama geldiğin noktada 41 tane futbolcun var. Ya bu yönetimin şeyi mi bu? Şu anda gelen yönetimin hatası mı 41 futbolcunun olması? Sözleşmesi devam ediyor. Şimdi bu oyuncularla nasıl yollarını ayıracaksın?
2: Ben her şeyi bile bile gelmekle ilgili söylüyorum.
1: Tamam, her şeyi bilerek geliyorsun zaten.
2: Ama bunları böyle sebep olarak ve
1: ama yani bunu
2: bahane olarak
1: bahane gibi... bahane olarak değil. Ben bunu mesela her yayında seçim öncesi yayında da söylemedik mi? Yani dedi ki
2: Aziz Bey de söylüyordu ya, bu Şerif'i kim aldı? Bu paralar nereden geldi?
1: Tamam.
2: Hani o da konuşmalarını
1: ya yapıyordu. Şunu söyleyeyim. Bunu her söyle. Bunu gelen ya şunu şöyle söyleyeyim. Başka bir yönetim gelseydi aynı sıkıntılarla karşılaşacaktı.
2: Elbette kalacaktı.
1: Aynı sıkıntılarla karşılaşacaktı. Kolay mı abi? 41 tane futbolcum var. 10 tane bak, Fenerbahçe'nin şu anda 21 tane yabancı oyuncusu var. 21. Hiç transfer yapmasa 7 tanesini göndermek zorunda Fenerbahçe. Kolay mı? Hadi ben hadi futbolcuya geldim, hadi git diyorsun. Nasıl göndereceksin? Bekao'yu mesela nasıl göndereceksin? 2 yılda sözleşmesi var Bekao'nun. Ve oyuncu ciddi sakatlıklar yaşadı. Yani oyuncuyu bonservis bedeliyle göndermesin. Gönderme için ne yapman lazım? Kulübün kasasından para koyup adamın cebine 2 yıllık sözleşmesini feshetmen lazım.
2: Ya bir karar çıkartacaksın. Bundan sonrası için bir yabancı oyuncuyla en fazla 2 yıllık sözleşme imzalanır. Bilmem ne artı 1 yıllık opsiyon kullanır. Falan gibi hani bir 5 yıllık öyle hocaya gel 13 yıllık artı 2 yıllık daha seninle. Oraya 4 yıllık daha seninle. Bu kadar paralar bilmem neler. 6 aylık bu kadar. Eğer kiralanırsa yarısını ben öderimler. Buna çok şey abi kolay bak, gözüküyor bak, belki konu camia şey için, taraftar için.
1: İnsanlar,
2: satsınlar, alsınlar, göndersinler. Yani tabii falan
1: insanlar da şöyle söylüyor. 35 milyon euro versin alsınlar. 35 milyon euro TL'ye çevirdiğin zaman kaç lira yapıyor biliyor musunuz ya?
2: Bilmiyorum o kadar.
1: Ya da 2 milyar TL'ye yakın para yapıyor. Yani kolay. Ya Fenerbahçe'nin 600 milyon euro'nun üzerinde borcu var. Bak, açıklanacak bu rakamlar. Sen bunu işte niye bu noktaya geldi Fenerbahçe? Yani bu niye bu noktaya geldi? Yani şimdi o kadar transfer istiyor. Her sene transfer, her sene transfer. O oyuncuyu gönder transfer. Gönderme, kiralık gönder, yenile transfer. Ama 21 tane yabancı futbolcum var. Bak 10 artı 4 kuralı çıktı. Bu 10 artı 4 kuralı nedeniyle sen de zorlanıyorsun. Gönderemiyorsun çünkü niye gönderemiyorsun? Adam diyor ki ben istiyorum, benim 2 yıllık şeyimi, maaşımı ver gönder diyor. Veya diğer oyuncu da işte bonservis bedeli senin göndermek zorunda olduğunu bildiği için diğer kulüplerde bu sefer bonservis bedeli ödemek istemiyor.
2: Şimdi gitmek isteyen oyuncular oluyor. Bir de burada forma adaletsizliği başlıyor. Yabancı oyuncular ya da Devin Özey'e yakın oyuncular falan diye konuşulurken bir anda İsmail'in takımdan kendi ayrılmak istediğini, Oğuz'un takımdan ayrılmak istediğini, Levent'in oynayabilecek bir kulüp aradığını falan konuşmuyor muyduk?
1: Evet.
2: Sen Tarık'la ilgili sorun yaşadın bir anda, çocuk seni sırtlarken bir anda Ederson'un açığını kapatmışken 3 hafta Ederson yok denildiğinde bir Alanya maçında birden Ederson'un tekrar kadroda olması falan filan. Tabii ki burada bir de şey oluyor, yani moral bozukluğu söz konusu. Şimdi İsmail Hoca da biraz yerlilere sarılacak gibi gözüküyor. Hatta dışarıya kiraya verdiğin İrfan Can Kahveci'nin tekrar takıma dönmesini. Onun yanında bilmiyorum. Mert Hakan Yandaş hala var mı takımda?
1: Mert Hakan'ın sözleşmesi bitti biliyorsun. Ama halen takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ya ben bir yıllık bir sözleşme imzalanmasını bekliyorum Mert Hakan'dan. Mert Hakan'ın...
2: Niye?
1: Bir yıl,
2: sen az önce kızdığın şeylerden bir tanesi bu değil miydi?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Mert Hakan'ın cezası var. Nisan, Mayıs ayında bitiyor. Büyük ihtimalle yani bunun itiraz edildi, tahkimde tekrar dosyasının görüşülmesini tekrardan değerlendirmesi anlamında oy birliğiyle karar verildi. Şimdi değerlendirme aşamasında, ama işte 4 ay biliyorsun hapis cezası yattı Mert Hakan süreçle ilgili. Ve bu 4 ay içerisinde cezanın en ihtimalle cezada indirim olmasa dahi yattığı sürenin cezaya dahil edilmesi gibi bir düşünce de söz konusu. Böylece öyle olursa Aralık ayında sahalara dönüyor. Fenerbahçe yönetimi de şu anda bir değerlendirme. İsmail Kartal oyuncunun kalmasını istiyor. Yönetime de kalması yönünde rapor verdi. Takım içerisinde de sevilen bir isim. Ben bir yıl daha sözleşme imzalaması bekliyorum. En azından oyuncuyu şimdi Fenerbahçe kaptanı iken hapis yattı. Dolayısıyla yoldan ayrılma gibi bir durumu olmayacaktır diye düşünüyorum.
2: Şimdi bir taraftar mesajı.
1: Taraftar mesaj şeyine haklı. Ben bunu söyleyeyim ben şimdi. Ben az önce limit konusundan söyledim ama.
2: Diyor ki ben bedelini diyor 12 senedir zaten ödüyorum. Bilerek gelen bir yönetimin bana bu sebepleri sunması hoş olmuyor diyor.
1: Abi sebep değil. Bak sebep değil. Ortada bir gerçek var. Sebep değil. Gerçek. Yani ortada bir gerçek var. Yani şimdi Fenerbahçe'nin ciddi anlamda bir borcu var. Gelirlerin çok önemli bir bölümü kullanılmış. Şimdi dönülüyor ya herkese. Gelirlerin önemli bölümünü kullandın. Çobani'yi kullandın. Pasolig'i kullandın. Ondan sonra 1907'li hoca satışları kullanıldı. Yani elinde
2: neye
1: çok çok hareket alanın çok dar. Mesela devre arası transfer döneminde kullanıldı demek. Yani hareket alanı dar zaten yönetim. Ya yani bu yönetimi
2: mesela salmıyor. UEFA'nın sana bu kadar ceza kesmesinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir cezası durumu söz konusu değil mi?
1: Ya Türkiye Futbol Federasyonu zaten sen 118.3 milyon euro sana harcama limiti açıklamış mı? Hı hı. Açıklamış. Senin harcama şeyin ne kadar? Kadro maliyetin 150 milyon euro. Zaten sen eksidesin. Ya orayı dağıtman lazım. Herkes zannediyor ki ya gelsin o gelsin. Hatırlarsanız Ali Koç döneminde Fenerbahçe transfer yapmak için Sadık sözleşmesinden indirim yapmak zorunda kaldı. Aynı süreçleri yaşadılar değil mi? Aynı süreç. Orada da limit sıkıntısı vardı. Deniliyor muydu o zaman? O zaman bunu söyleyen insanlar söylüyor muydu yönetime? Bana ne kardeşim, limitse limit. Açın açın yorumları yapılıyor muydu? Hı hı. O zaman da Sadık'ı işte federasyona tepki gösteriyorlardı o zaman Nihat Özdemir'e limit açmadı diye. O, burada limit sıkıntısı var. Bunu kabul etmek lazım. Bu limit sıkıntısı mevcut yönetimin hatası değil ki limitlerdeki sıkıntı. Mevcut yönetimin hatası mı? Limitlerde yani limitin sıkıntı olması, UEFA'dan ceza alması mevcut yönetimin hatası mı? Tamam bu tabloyu bilerek geliyorlar ama tamam bu tabloyu bilerek geldiğin zaman bir kere cebinden 60 milyon euro ben buna kasa kolaylığı sağlıyorum desen sağlayamıyorsun ya.
2: Mesela Ali Bey döneminde Ali Bey cebinden veriyor, Ali Bey kasa kolaylığı sağlıyor, Ali Bey limitleri arttırıyor, sponsorluklar havada uçuşuyor falan gibi yorumlar.
1: Tamam tamam, tamam ama.
2: Saadettin Bey geldiğinde çok kısa bir sürede ne kasa kolaylığı sağladı, acaba 1 lira verdi mi, bir çivi çaktı mı, bir
1: boda sayın,
2: böyle şeyler
1: Sayın Ali Koç'u ayırmak lazım. Sayın Ali Koç zaten o süreçte gerek kasa kolaylığı sağlama gerek de sponsorluklarla zaten Fenerbahçe'nin limitlerini zaten bir nokta yaşadı ama orada da büyük sıkıntılar yaşadı. Onların yaşadığı sıkıntılar
2: yani
1: da var.
2: Yani o yardımları yapmasa kulüp ne hale gelecekmiş?
1: Yani onu söyleyeyim bak limit.
2: Kepengi indirecek
1: bak, limit, neredeyse. Limit artışı orada da sıkıntı vardı. Ama mesela o süreçte de yine yönetimi gitsin bu takım çöp. Tamam bu takım çöp. İşte gönderin bu oyuncuları. Yerine başka oyuncular alın. Diye şey yapan insanlar değil miydi? Yine taraftardı. Ve orada belki yönetimi baskı altına aldılar. Ve belki kendisinin belki istemediği bir yönde transfer yapmak zorunda bıraktılar bazı oyuncular. Mesela şey diyorlar 2018 yılının bazen sosyal medyada da yazmış. Bir tane adam yazmış bana sosyal medyadan. Troll hesabın teki. Diyor ki 2018 yılında çöptü diyor kadro diyor. Bak çöptü. Kadroya çöptü. 2018 yılının kadrosu. Niye? Ligi ikinci bitiren bir kadro. Son maça kadar şampiyonluğu yaşamış. O kadro çöp. Ben de şey dedim. Dedim ki o kadrodan 3-4 tane futbolcuyu sattın ya 50 milyon euroya sattın 3 tane 4 tane futbolcu. Josef'i sattın, Giuliano vardı. Ondan sonra Fernando'yu daha ucuza sattın gelir gelmez 2,5 milyon euro gibi bir rakama sattın. Yani ciddi bir gelir elde ettin oradan. Ya yani ondan sonra diyorsun ki o kadro çöp. O zaman diyor ki o ben öyle söyleyince 3 tane oyuncu haricinde diğerleri çöp. Ama o kadroyla şampiyonluğu oynadın, mücadele ettin. Ondan sonra da transfer yaptın, değiştirdin kadroyu. Daha kötü hale geldi. Fenerbahçe'nin zaten bu noktaya gelmesinin en büyük nedeni ilk başlarda ne diyeyim sana şey bu kadar transfer yapması. Her sene kadroyu sil baştan yapması. Çok iyi kadrolar kurdu Sayın Ali Koç döneminde. Ama ligi ikinci bitirince o baskıyla beraber daha sonra o kadroda yine önemli oyuncularını göndermek zorunda kaldı. Gönderdi Fenerbahçe.
2: Soldado'nun Frey'in, Slimani'nin, Ayev'in, Moses'in, ondan sonra Alper Potuk'un, Atıf Şeyşun'un, Mehmet Ekici'nin, Benzia'nın, Valbuena'nın, Tolga Yarslan'ın, Giuliano'nun, Ozan Tufan'ın, Zays'ın bulunduğu kadrodan bahsediyoruz. Tolga Ciğerci sen Slimani de, yok. Mehmet Topal sen de.
1: Şey Slimani yok 2017-2018'de.
2: 2018-19'a bakıyorum.
1: 2018-2019 demeyeyim ben 2017-2018 sezonu.
2: 17-18.
1: Orada Giuliano gitti, Josef gitti, Sattar, Fernando gitti.
2: Şener Özbayrak.
1: Soldado neredeyse.
2: Dirarlar, İslalar.
1: Bir şey söyleyeceğim. Dirar dediğiniz adam kadro dışı bırakıldı. Daha sonra Dirar ikinci dönemde affedildi ikinci yarıda ve Fenerbahçe'nin o sezon neredeyse küme düşme hattındaydı biliyorsun. Son maçlarını kazanmasa sıkıntı yaşayabilirdi.
2: Ferdi yeni mi gelmişti?
1: Ferdi de takımda yeni gelmişti. Ali Koç döneminde.
2: Hasan Ali kaldırımların falan olduğu dönem işte.
1: Evet. O takım ama şampiyonluğu oynuyordu.
2: Evet.
0: Sadık Çiftpınar vardı. Şikirtenle.
1: O Sadık sonra da işte Sadık bir sonraki transfer yapabilmek için sözleşmesinde indirim yapmak zorunda kaldı. O zaman da limit sorunu vardı. Bak şimdi şöyle söylüyorum. Herkes camiye inanmaz bölmüş. O zaman limit sorunu vardı.
0: 2017-18'den Serdar Aziz'den bahsediyoruz.
1: Bak bak bir şey söyleyeyim. Bakın, o zaman limit sorunu vardı değil mi? 2017'den. Limit sorunu vardı. Fenerbahçe diyor ya boştu. O zaman ne diyorlardı bu insanlar? Eski yönetimi suçlamıyorlar mıydı? Az Yıldırım yönetimini suçluyorlardı değil mi?
2: Belediyelerde de böyle.
1: Aynı bak ama şunu söyleyeyim. Az Yıldırım'ı suçlamıyorlar mıydı? Az Yıldırım'ı suçluyorlardı. E şimdi Az Yıldırım geldi. Diyorlar ki bilerek geldi. O zaman da bilerek geldiydi herkes. O zaman niye tepki göstermişsin? Anladın mı yani olay bu.
0: Bak senden...
1: Halen bazıları şunu kabul edemiyor bak. Halen bazıları var görüyorum halen bunu. Ben bunu söyleyince insanlar bana yani şey diyorlar ama... Yani kardeşim Az Yıldırım gelirken seçim sürecinde ne dedi? Ben de bir tane yıldız alırım diğerler asker oyuncusu olur o demedim mi? Ha şunu söyledi. Transferlerde de altı şeye yetişecek dedi. Bunda başçı yapamadı. Bu sözünü tutmadı. Tutamadı daha doğrusu. Ama diğer taraftan... Ben şu illaki yıldız oyuncu sözü verdi mi? Yıldız transfer sözü. Bir tane yıldız dedi. 10 tane asker oyuncu olur dedi. Tamam mı bir yerde? Benim alacağım isimler dedi. Asker oyuncu. Yani Apiyak şey geldiği zaman dedi yıldız mıydı? Değildi. Daha sonra burada yıldız oldu dedi. Bunu söyledi. Şimdi
2: öyle bir scout çalışması varsa tabii ki.
1: Tabii diğer başkan adayı Hakan Safi işte

0: sponsorun 10 milyon euro sponsorluk bedelin varsa, ben bu sponsorluk bedelini 50 milyon euro olarak gösteremiyorum sonra, bir sene sonra. Adam diyor ki 10 milyon euro sen nasıl 5 kat attı diye, gel bana açıkla diyor mesela.
1: İrfan bunları söyledikçe Aziz Bey'in nasıl sert konuşacağını tahmin edebiliyorum demiş. İçim karardı Fenerbahçe'yi dinlerken diyor Fenerbahçeli. Aykut Kocaman gelecek, geliyor derken hatırlamıyor mu ki olumsuzluklarla ilgili şeyleri?
0: Aykut Kocaman
1: İsmail Hoca geldiğinde mi bunlar?
0: Yok, ben diye. Ben şöyle söyleyeyim. Seçim sürecinin daha iki başkan adayı şeyken, yani daha başkan adayları seçim sürecinde çalışmalarını sürdürürken bunları söylemiyor muyduk?
1: Söylüyorduk. Kızılıyordu hatta sana her zaman.
0: Yani her zaman, her zaman
1: olduğu gibi.
0: Ben iki aydır söylüyorum abicim bunu, yani iki aydır, ya ben başından beri söylüyorum. Hatta şunu bile söyledim. Fenerbahçe yönetimini, gelecek yönetimin en büyük transferi elindeki yabancı kadrodaki yabancı futbolcuları minimum zarar maksimum bonservis bedeliyle göndermek dedim. En büyük dedim transfer olur. Bunu da söyledim. Ya transferden daha çok Fenerbahçe'nin elindeki oyuncuları mevcut kadro şeyini, yapısını oluşturmak olur. Şimdi Aykut Kocaman işte geldi, İsmail Kartal geldi diye bunları söylemiyorum. Aykut Kocaman'la da konuştuğumuzda Aykut Kocaman şunu söylüyor. Zaten bizim dedi planımız ilk başta kalabalık bir kadro var. Elimizdeki kadroyla, elimizdeki kalabalık kadroyla değerlendirmek, daha sonra ilk maça, Şampiyonlar Ligi önleme maçına, Gornik maçına 1-2 transferle çıkmak. Yani 1-2 yeni transfer, işte forvet
1: mevcudu da iyi hazırlamak. Mevcudu da iyi hazırlamak.
0: Sonraki süreçte de eksiklere göre transferleri tamamlamak dedi. Önümüze zaman olacak dedi.
1: O zaman şimdi biraz
0: İsmail Kart
1: karartıyı ortadan kaldırayım.
0: İsmail Kartal da aynısını yapıyor. Sayın İsmail Kartal da dedi ki benim elimde 41 tane oyuncu var. Ben tüm oyuncuları göreyim. Bu oyunculara göre, çünkü bazı oyuncular mesela Archie Brown'u sezon başında deselerdi ki biz Archie Brown'u hep gidecek oyuncular arasında yazmadık mı?
1: Evet.
0: Demedik mi Archie Brown'un gitmek istiyordu? Ama İsmail Kartal Topuk Yaylası kampında Archie Brown'un performansından memnun kaldı ve Fenerbahçe sol bek transferinden vazgeçti mesela. Çünkü oyuncunun performansından memnun. Lak testlerinde en dayanıklı, en şey futbolcukta Archie Brown'u değerlendirmek istiyor. Şimdi hoca tüm oyuncuları
1: görüyor. Limitin de etkisi var mı? Ya da yaşın etkisi var mı?
0: Yaşın acaba? Etkisi var. 10+4.
1: 2022.
0: O da var. O kuralı.
1: 2023. Abi şöyle söyleyeyim. Olması.
0: Zaten 10+4'te Fenerbahçe'nin +4 kuralına uyan 3 tane oyuncu. Şerif, Nene ve Archie Brown. Nene geçen sezon 10 gol 10 asist falan yapmış. İşte Archie Brown da Fenerbahçe'ye son yıllarda gelen en skorer sol bek. En skorer sol beklerden bir tanesi. Dolayısıyla iki oyuncunun performansı ortada. Şerif de genç, gelecek vaat eden bir isim. Şimdi ama burada +3'ün mutlaka şey vardır, ama performans anlamında kötü bir performans sergilirse oyuncuyu kadroda tutar mısın? Tutmasın, göndeririz. +3 olsa bile. +3 kuralına uyusa dahi.
1: Doğru. Şimdi senin yapmış olduğun bir haber var, şurada karşında duruyor da. Kartal'ın prensi Andre diye bir haber yapmışsın. Fenerbahçe yüksek maliyetli Kante ve Fred'i elden çıkartıp rotasını Brezilya'ya çeviriyor derken, Kartal'ın prensi deyince Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncu mu? Kartal derken Beşiktaş'tan mı bahsediyorsun?
0: İsmail
1: yoksa İsmail Kartal'dan mı bahsediyorsun? Kartal'ın prensi derken şimdi şöyle bahsedeceğim. Piyasa değeri 16 milyon euroluk bir oyuncudan bahsediyorsun. Ve bu oyuncunun gerçekten kurtarıcı olup olamayacağını merak ediyorsun. Oyun kurma ve pas trafiğini yönlendirme özellikleriyle dikkat çeken 20 yaşındaki sambacı listenin şu an gerçekten ilk sırasında mı yer alıyor? Taraftara Andre mi dersin? Abi Greenwood geldiğinde işte Aziz Bey bu ne yapar ne eder? Çıkar Sabiha Gökçen'i uçağa indirir, Greenwood'u bir gelir, sonra transfere bile ihtiyaç bile duymazsın mı dersin? Ne dersin?
0: Ya
1: ya da bunu tabi Fenerbahçe'de dinleyicilerimize de soralım yani. Ona da bak yani. Andre Bey. Gazete sesini de özlemiş millet.
0: Bak abi şöyle söyleyeyim. Andre Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Ama diğer taraftan bu, ancak bu transfer nasıl olur? Bu transfer orta sahadan ayrılık şeyi de olur.
1: Sen yazmışsın Kante ya, ve Kante, Fred
0: Kante,
1: diye
0: Kante,
1: ama
0: Kante ya da Fred.
1: Altta

0: Bir fotoğraf daha var. Kampın en mutlu insanlarından bir tanesi Fred gibi gözüküyor.
1: Ya Fred zaten hoca takımda kalmasını istiyor Fred'in.
0: Ya Fred bu arada İsmail Kartal'ın o 99 puan aldığında en iyi oyuncusu değil miydi? Fred'li Fred'siz Fenerbahçe diye konuştuğumuz takım değil miydi? İsmail Hoca.
1: Tabii tabii. Yani dolayısıyla
0: şimdi İsmail Hoca bir de Gendüzi varken Fred mi der Gendüzi mi der? Gendüzi de böyle bir şey
1: yapar. Gendüzi zaten 6 oynar. Fred'i şeyde oynadı. Fred'i zaten biliyorsun İsmail Kartal döneminde en verimli sezonunu yaşamıştı. Hatta o oynamadığı zaman dün deniyordu ki ay eyvah Fred oynamıyor veya Fred'in eşliğinde Fenerbahçe kötü oynuyor diye. Şimdi son Tedesco gönderdikten sonra Zeki Murat Köle de aynı İsmail Kartal döneminde oynattığı gibi Fred oynattı. Dar alanda oynattı. Daha kaleye yakın oynattı ve Fred orada da iyi performans ortaya koydu. Kampta da oldukça iyi. Performansın hoca memnun. Fred ayrılmak istiyordu. Atletico Mineiro ile prensipte anlaştı. Onu söyleyeyim. Hatta sezon sonunda yönetim kuruluna Saadettin Saran yönetimine de hangi kim gelir gelsin yönetim de olsa teknik heyet değişikliği de yaşansa ben kendi ayrılmak istiyorum ifadesini kullanmıştı. Atletico Mineiro'ya yakın kulübe yakın yerde ev de almıştı ama tabii İsmail Kartal oyuncudan yararlanmak istiyor. Şu anda Fenerbahçe yönetim

0: O maça çıktıktan sonra süreçte tekrar bir değerlendirme yapabilir ayrılacak oyunculara göre, ama şu aşamada Fred'in gönderilmesi düşünüyorum.
1: Seni bu stoperler kurtarır mı diye düşünüyorsun?
0: Ben bu stoperlerin kurtaracağını düşünmüyorum ama hoca Osterwolde'nin kalmasını istiyor. Osterwolde'nin kaldığı bir senaryoda bir stoper transferinin olmasını beklemem. Ama olursa belki bir yabancı değil de yerli transfer. Yerli stoper olur. Orada da işte Ümit Aktay'la Adil Demirbay isimleri geçiyor. Ama şimdi Osterwolde kalacağı deniz...
1: Ben büyük bir ihtimalle de tabii ki elinden büyük bir ihtimalle Bekao'yu, Çağlar'ı falan hepsini çıkartmış oluyorsun.
0: Çağlar çıkmaz ya. Çağlar devam eder. Bir yıldan sözleşmesi var. Bekao'yu ama yollar ayrılır.
1: Bu arada Merih Demiral defteri kapandı mı?
0: Merih Demiral defteri kapandı. Zaten Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de söyledi. Ben Merih'i almam dedi, o fiyatları dedi.
1: O fiyatlar için.
0: Yani Meri 12 milyon...
1: Şimdi 12... sen öyle bir şey söyledin ki Fred'in kalmasıyla ilgili olarak giderse işte Kante o zaman gidebilir. Burada İsmail Genduzi ve...
0: İsmail
1: yerli kontenjanından zaten en
0: güçlü. Ben İsmail'in bırakılacağını düşünmüyorum. İsmail yerli kontenjanı dediğinden
1: en güçlü isim.
0: Ama İsmail
1: de... Ama önünde Asensio gerçeği var. Orada Talişka var. İkisinden biri gidiyor demek oluyor o zaman.
0: Vallahi işte orada bir denklemi sağlayacaklar. Yapacak bir şey yok yani.
1: Anladın mı? Hele Greenwood gibi bir isim gelirse Talişka'yı ben Hulls diye yollarım.
0: Hulls iyi bir ben onunla ilgili bilmiyorum şimdi. Geldim en son sabah bir mesaj atmıştım ama.
1: Sen galiba böyle bir zehir verdin. Sanki Acun Ilıcalı Talişka'yı kadroda görmek istiyor gibi bir şey mi?
0: Talişka evet ilgileniyor yani. Hulls City ilgilendiği ifade ediliyor. Onunla ilgili bir mesaj atmıştım ama daha henüz mesajı cevap gelmemiş. Mutlaka gelir.
1: Şimdi gün burada içerisinde. Hemen şey düşünülmesin. Talişka'yı da bak gördün mü? Hani Bolu'ya gönderilen kaleci gibi olmasın konu muhabbeti.
0: Yok.
1: Ya Premier Lig'de ilk defa Acun Ilıcalı bir kadro kuracak. Fenerbahçe iyilik olsun diye bir oyuncuyu da almaz kadrosuna.
0: Talişka her zaman güvendiği ve inandığı bir oyuncuydu. Ama Premier Lig'de oynayabilir mi Talişka? Orası soru işareti.
1: Yani Talişka seni son 20 dakikalarda kurtarıcı olarak girebilir. Talişka ile başlamayacaksın. Talişka'yı sonradan oyuna koyup.
0: Talişka
1: bir de isteyince oynayabilen bir oyuncu olduğu için.
0: Ben hani çok şey ne diyeyim yani Talişka'nın Premier Lig'de oynayabileceğini.
1: Ben onu Prime döneminde izleme Beşiktaşlı olarak.
0: O yüzden orada bile hani Premier Lig yapmadığına göre Prime döneminde. Yani bu saatte sonra Premier Lig'e gider mi? Bence giderse çok büyük başarı olur ama ben pek oynayabileceğini düşünmüyorum.
1: Ya son vuruş becerisi ve aynı zamanda işte penaltı kullandırmayacaksın son dönemlerde ama serbest vuruş.
0: Bir de hep aynı yere kullanıyordu. Evet, kaç tane penaltı acaba sorma. Hadi bir niye yerden kullanıyorsun? Yukarı alsana mesela. Ama bir de şey var.
1: Dünya Kupası'nda penaltı atışlarıyla alakalı neler var biliyor musun?
0: Talişka'nın forvet olarak mesela forvet alternatif olarak Koning maçında biz görürüz onu. Onu söyleyeyim yani. İlk maçta o olur.
1: Sıdıki ile beraber.
0: Sıdıki Şerif'le beraber. Yani şu aşamada...
1: Vedat'ın sakatlık durumuyla ilgili bilgi alabildin mi?
0: Yani minimum 3 hafta. Minimum 3 hafta.
1: Yani en fazla 3 hafta. Öyle yani. Devam ediyor.
0: Ama bu oyuncunun tabii nasıl
1: reaksiyon vereceğine
0: bağlı. Tedaviye nasıl cevap vereceğine de bağlı. Yani şöyle söylentiler de var. İddialar da var. Hatta Vedat'ın İsmail Kartal'ın kendisini uyardığını hani antrenmana çıkma yorgunluk seviyen yüksek ama Vedat'ın ısrarla antrenmana çıkmak istediği ve ondan sonra sakatlık yaşadığı yönde böyle
1: bir daha önce uyarılmış
0: yani oyuncu. Yani oyuncuya uyardığı ifade ediliyor. Diğer taraftan tabii sezon başı kamplarında ilk 7 gün çok önemlidir aslında. Zaten ilk sakatlıklar o ilk 7 gün içerisinde olur. Orada fazla yükleme yapmamak lazım. Yani demek ki hadi teknik heyet konusunda teknik heyette mutlaka yani bir şanssız sakatlık yaşadı Fenerbahçe.
1: Şimdi versene bir dakika.
0: Bak yani
1: orada şey yazmışsın. burada bir haberde detay olarak diğer gazetelerde çok fazla yok. Çok sert antrenmanlar yapıyoruz diyen oyuncular var.
0: Evet sert antrenmanlar yapıyorlar.
1: Yani İsmail Hoca ve kendi ekibiyle alakalı kondisyon, teknik, taktik anlamda değil de kondisyon anlamında çok fazla mı yükleme yapılıyor takıma şu an?
0: Ya ilk şeyde demek fazla biraz yükleme yapıldı onu söyleyeyim. Zaten eleştiriler biraz o noktada geldi. Şimdi Talişka'nın sakatlığı ardından önce Vedat'ın sonra önce Talişka'nın sonra Vedat'ın sakatlığı.
1: Ya bu hep tartışılıyor.
0: Biraz da hemen tempo düşürdü.
1: Yani tempoyu düşürmek değil mesela. O zaman niye başladın düşüreceksin?
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Şimdi bazı teknik adamlar şey yapıyor.
0: Bir hatırlarsan 99 puanlık sezonda Fenerbahçe çok fazla kas ve adale sakatlığı yaşadı.
1: Ya işte o sıkıntıdan sonra ortaya çıktı ya dendi ki
0: evet.
1: Yavaş yavaş yükleme yapılsın. Yani birinci haftasında ikinci haftasında da ligin

0: hemen kamp döneminde yapılan şeylerden sonra ilk 3 maçta büyük problem yaşanıyor. Takımın yalnız bırakılma durumu söz konusu oluyor oyunculardaki sakatlıktan dolayı diye.
1: Ya şimdi onu mutlaka önlemini alacaktır. Bizim halimizde ilk başta evet sert bir tempoyla başladı, hızlı bir tempoyla başladı. Ama daha sonra tempoyu düşürdü yönünde bilgi de var. Ama burada şanssız bir sakatlık, onu söyleyelim. Kadro içerisinde hangi oyuncu sakatlanmasın derse herhalde Vedat derdin. Çünkü niye? Onun bir tek hani Şerif var, onun alternatifi yok. Ama diğer tüm şeylerin alternatifi var işte. Diyelim ki bir oyuncu sakatlandı, onun yerine ikame edeceğin oyuncular var. Ama işte bu Gornik maç öncesi kim sakatlanmasın deseydi herkes Vedat derdi. Ne yazık ki Vedat ciddi şanssız bir sakatlık yaşadı. Bu da biraz Fenerbahçe şansı diyelim artık. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal döneminde de hani şey de değil, tüm şeyde hiç sakatlanmayacak oyuncu sakatlanıyordu. Mesela İsmail Kartal'da 5 tane stoper vardı, 4'ü birden sakatlandı. Tedesco döneminde 2 sağ bek, 2 sol bek aynı anda sakatlandı ya. Fenerbahçe'nin sol bek dedi mi 2 tane sol bek aynı anda. Levent Mercan sakatlandı, ardından Arşi Buran zaten sakattı, sol beksiz Fenerbahçe oynamak zorunda kaldı. Sağ bekler sakatlandı. Yani Fenerbahçe'de olmadık. Böyle şanssızlıklar yaşanıyor ne yazık ki. Zaman zaman darbeye bağlı olma. Aslında darbeye bağlı olmayan sakatlar biraz soru işte. Darbeye bağlı olan sakatlarda sıkıntı yok.
0: Ben okudukça sen bir dakika ben bunu cevaplayacağım dediğin mesajlar olunca bana hatırlat. İyi yayınlar. Durum bu kadar vahimse biz hala nasıl böyle yüksek bedelli transferlerle ilgilenebiliyoruz onu anlamış değilim demiş.
1: Ona söyleyeyim işte yüksek bedelli yani limiti açabilirsin. Limiti açman için.
0: Sattıkça.
1: Futbolcu satarsın bonservisi limit açarsın. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne kalırsın, limit açarsın. Bunlar gelir elde ettikçe limitini açarsın. Ama bu futbolla ilgili gelir elde etmen lazım. Yani bu geliri UEFA'nın bunu yani şey yapman lazım, ortaya koyman
0: Almanya
1: lazım.
0: Freiburg'dan, Almanya Regensburg'dan Furkan yazmış. Daha sezon başlamadan tüm enerji gitti abi. Bu sene vallahi işimiz çok zor. Bizim rakibimizden sahaya diziliş anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Yoksa bu sene hiçbir şey beklememek gerekiyor. Allah aşkınıza İrfan Can, Mert Hakan, Fred, Osterwolde, Arşi, Sidiki bunlar kalacak ne demek abi? Ve bunu yapacak bir şey yok, bu durum böyle gerektiriyor diyen 25'e şu an inanamıyorum demiş.
1: Abi bu durum değil, hoca istiyor Osterwolde'yi, ben ne yapayım şimdi? Bana geliyor da mesela stoper transferi yapması lazım. Fenerbahçe'nin bence kadrosunda halen güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin eksik mevkiler vardı. Neydi? Sağ kanat. Neydi? Forvet. En az iki tane forvet alması. En az iki tane de stoper alması gerekiyor. Bu zaten belirlenen şey bu. Ama hoca Osterwolde'yi denemek istiyorum, görmek istiyorum deyince yani oraya da İsmail Kartal'ı taraftar istedi işte. Taraftarın büyük bir sevgi şey var. O zaman teknik adama güveneceksin, inanacaksın. Hocanın kararına saygı göstereceksin. Biz ne yapalım? Osterwolde'yi gönderelim mi? Zorla mı gönderelim? Yani
0: Asensio satılır mı?
1: Bence satılmaz.
0: Selamünaleyküm İrfan abi. Şimdiden üst üste 5. şampiyonluğumuz hayırlı olsun mu diyeyim ben bir Galatasaray olarak.
1: Valla Galatasaray'ın şöyle söyleyeyim. Galatasaray kadrosunu korudu. Avantajlı Galatasaray yani onu söyleyelim.
0: Galatasaray bir sıkıntı ne var biliyor musun? Davinson Sanchez giderse.
1: Hayır.
0: Orayı nasıl toparlayabiliriz?
1: Ya Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Eylül ayında bu para kasasına giriyor Galatasaray'ın.
0: Van Dijk gibi bir isim gelebilir mi?
1: 35 milyon. Şimdi ben bu yüzden diyorum. Bazıları diyor ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenirse de sorun olmaz. Lige konsantre olur. Hayır kardeşim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi lazım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalması lazım. Çünkü orası bir yani prestij hem de transfer çalışmaları transferde yaparken oyuncu sana daha rahat gelir yani. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsun. Galatasaray'ın o avantajı var. Artı limitin artıyor otomatikman Şampiyonlar Ligi'ne kaldığın anda. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kaldığın anda limitin artıyor.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu Süper Lig'de şampiyon olmaya yeter de artar bile aslında. Sıkıntı yönetim şeklinde bence diye söylemiş Ramazan diye bir dinleyici.
1: Aa, ben söylüyorum güçlü bir kadrosu var. Yani forvet ama eksik. Forvet eksik Fenerbahçe'nin. Forvet hattını güçlendirdiği takdirde.
0: Peki Aziz Bey gelmedi. Hakan Bey seçildi diyelim. Bu transferler bunları alacağım bunları yapacağım dedi. Nasıl yapacaktı diye soruyorlar.
1: Yine sıkıntı yaşayacaktı.
0: Şimdi aşarız bunları hallederiz. Abi, o işler hallederiz. Bende ne istersen iste benden falan gibi vaatler kolay vaatler değildi yani.
1: Şöyle söyleyeyim. Bir zaten senin 40 milyon euro bonservis şeyin var. Zaten harcama limit yani 118.3 milyon euro da şeyin var. TFF'nin açıkladığı limit var. Hı hı. Sen orada zaten -30'larda başlıyorsun. Şimdi 12 milyon euro Greenwood, 12 milyon euro Melih, işte 10 küsür milyon euro Hakan Çağlan oldu. Yani bunlara verdiğin anda zaten kadro maliyetini tamamlıyor. Hepsini şeyle mi karşılayacak yani? Hepsini imaj haklarıyla falan sözleşme. Yani burada büyük ihtimalle yani federasyonda da sıkıntı yaşayabilirdi. UEFA tarafından da sıkıntı yaşayabilirdi. Yani aynı sıkıntılarla karşılaşacaktın. Yani bu sorun şey değil. Yani bu limite uymak zorundasın yani.
0: Ne yapayım, benim istediğim oyuncular alınmadı ki deyip de ilk basın toplantısında hakkımız yendi ya da işte kadroyu ben kurmadım ki gibi mazeretler ortaya
1: çıktı. Hayır yok. Öyle bir mazeret atılmaz.
0: Dinleyici sormuş bunu.
1: Abi bak şimdi şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım ne dedi? Güçlü bir kadroya sahip dedi sezon başında. Ve dedi ben dedi maksimum 5 veya 6 transfer yapacağız dedi. Değil mi maksimum? Bir tanesini yaptı Vedat Muriç. Sağ kanada döne yapılacak bir transfer. Bir forvet daha alınacak. Ondan sonra stoper transferi yapılırsa yapılacak. Ve sezona bu şekilde başlayacak Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe 10 tane transfer yapmayacak zaten, bunu en başından söylediler.
0: Peki şöyle bir soru var. Bir dinleyici der ki,
1: ha ayrılan oyuncu olursa o zaman transfer yapar. Mesela diyelim ki İsmail Yüksek'e ciddi olarak teklifler var. İşte Como kulübü istiyor. Almanya'dan isteyen kulüpler var İsmail Yüksek'i. Şimdi İsmail'in de artık 27-28 yaşına geldi. Yani kariyerini Avrupa'da sürdürmeye...
0: Oğuz'u verir misin Trabzon'a falan?
1: Oğuz'u vermez mi? Ben Oğuz'un bu...
0: Yerli oyuncu gitmez diyorsun.
1: Ben aslında yerli oyuncunun fazla rotasyonda fazla değişik olacağını düşünmüyorum. Çünkü yerli...
0: Eğri Bayat mı gider? Gider mi?
1: İrfan Can Eğri Bayat gider. Polonya'dan teklif var İrfan Can Eğri
0: Bayat. Bir kaleci olarak gidebilir. Yani Tarık kalır, Asensio kalır, Livakovic gider.
1: Bak, Livakovic de İrfan Can Eğri Bayat kaleci de olarak gider. Ve İrfan Can ondan sonra bu şeyde...
0: Mert kalır.
1: Mert Günok, Tarık Levent. Ve Asensio Ederson kalır. Bence ikinci kaleci Tarık olması lazım bu sefer. Mert'in değil. Mert üçüncü kaleci olması
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle.
1: Tarık Çetin'e o yüzden ikinci kaleci olarak ben devam edeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan gidecek oyunculardan defanstan sayalım. Bekao gider. Hı hı. Çünkü Topuk Elası kampında hoca onu görmek istedi ama tamamen bireysel antrenman yaptı. Herhangi bir takımda çalışmalara katılmadı. Zaten orada çok ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Hani hem tendon kopmuştu hem çapraz bağ ameliyatı. Yani oyuncu bir futbolcunun yaşamayacağı tipte bir sakatlık.
0: En son Kasımpaşa forması.
1: En son Kasımpaşa, orada bile sürekli sakatlık yaşadı. Yani çok fazla verimli olamamıştı. Şeyde Osterwold aslında gitmek istiyordu ama hoca onu kadroda tutmak istiyor. Sol bek ve sağ bekte değişiklik olmaz. Orta sahada Kante konusunda.
0: Hani orada Arşi'yi de tutar, Levent'i de tutar. Burada Mert kalır, Semedo ile beraber.
1: Semedo'yu görmek istiyor hoca, yani değerlendirmek istiyor. Ama onu tabii Portekiz milli takımı kampında şu an dünya şampiyonasında.
0: İsmail, Genduzi, Kante,
1: Fred.
0: Orada durur. Orada bir sıkıntı olmaz.
1: Kante'yi...
0: Bu arada şöyle bir soruyu soracağım.
1: Kante'nin şöyle durumu var. Kante'nin sözleşmesinde çok ciddi yükümlülükler var.
0: Bak şöyle diyor. Fred'in maaşı düşük. O gideceğine maaşı yüksek olan Talisca gitsin desem ne dersin demiş.
1: Talisca gidebilir.
0: Hayır. Hangisi daha çok yarar sağlar? Yani Fred'sizlik mi senin canını acıtır, Talisca'sızlık mı?
1: Abi o forvet alacağın oyuncuya göre değişir. Ne forvetinde, forvetteki oyuncu çok iyi performans sergiler. Talisca'yı şey yapmazsın yani, aramazsın alacağın oyuncu.
0: Ben bunu dinleyiciye sormak istiyorum. Yani Talisca Premier Lig falan deyince ben de çok fazla meçleyemiyorum, anladın mı? Hani Talisca ve Premier Lig ya zamanında hani 19-20 yaşındayken gitseydin tamam da yani şu an Talisca Premier Lig harcarlar Talisca'yı gibi geliyor bana o güç. O sert futbol içerisinde.
1: O yüzden hani ben çok şey düşünmüyorum hani Premier Lig şeyinde.
0: Talisca ama Talisca'nın yeteneğini ve kalitesini abi, adam bir maç seçer, 3 maçta bir kendini ortaya koyar falan hayran bıraktırır ama o uzun periyotta Talisca'yı çok fazla o sıklıkla istikrarlı bir şekilde göremez.
1: Devre arasında kadroya dahil edildi. 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık net 7,5 milyon euro alıyor. Yani Premier Lig'e gitse de o rakamları vermezler yani Talisca'ya.
0: Ya vermezler tabii de.
1: O da tercih etmez. Yani o rakamı bırakmaz yani öyle.
0: Ya bir tek zaten Hull City ismi çıktı. O da Acun Ilıcalı'nın bireysel anlamda beğenmesinden kaynaklanıyor. Yoksa şu an Hull City'nin teknik direktörüne sorsan Acun'cum ne gerek var diyebilir yani.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi
0: Yakirovic miydi?
1: Sayın Acun Ilıcalı ilk başta biliyorsun Hull City'ye geldiği zaman buradan da çok fazla oyuncu Championship'te oyuncu almıştı.
0: Tabii Ozan Tufan'ından tut Abdülkadir Ömrü'ne kadar hepsi gitti mesela.
1: Ama şu var, artık o süreci de Sayın Acun Ilıcalı da artık Premier Lig yani orada kalma, orada kalıcı olma yönünde bir takım kuracaktır. Yani ben o yüzden hani çok bana şeye uymuyor. Talisca Premier Lig'de oynayabilir mi? Ben kafada soru işareti var.
0: Ben de Fred'in neyinden yararlanacaklar? Bıktık, usandık artık diyen bir dinleyicinin mesajını da araya sıkıştırmak isterim.
1: Abi Fred, yani Fred iyi bir Fred, her zaman oynar. Onu söyleyeyim. Yeter ki o İsmail Kartal dönemindeki, prime dönemindeki Fred olsun. Ya hatırlarsa insanlar mesela İrfan Can Kahveci'yi hadi gitsin diye tweet atıyorlardı. Şey döneminde. Jesus dönemiydi değil mi? İrfan Can Kahveci gitsin, ne işi var bu takımda?
0: İlk geldiği senede ondan sonra en büyük homurdanma ve şikayetler yapılıyordu. Sonra yılın futbolcusu oldu bir sene sonra.
1: Tabii, her maçta protesto ediliyordu, ıslıklanıyordu. Ama İsmail Kartal'la prime dönemini yaşadı. Sonra dediler ki işte sözleşme uzatılsın, takımın en önemli ismi İrfan Can Kahveci oldu. Dolayısıyla bazı hocalarda, bazı futbolculardan farklı yararlanabilir. Dolayısıyla Fred de bu oyunculardan bir tanesi olabilirler.
0: Bu arada prime döneminde Manchester United Talisca'yı istemiş ama o parayı seçerek Arabistan'a gitmiş.
1: İşte o yüzden. Yani şu an o prime döneminde belki oynasaydı farklı olurdu ama şu aşamada ben hani pek şey görmüyorum. Olur diye.
0: Acun Bey'in yarısına 4,5 milyon euro verip aldığı Allah yar çok şanslı. Premier Lig'de oynayacak yoksa gönderildi mi?
1: Gönderildi
0: diye. Sahi ne oldu Allah yar abi?
1: Diye. Gönderildi, benim bildiğim yok yani ortakta.
0: Peki John Duran ve Vedat Muriç kıyaslaması
1: şöyle,
0: yapsan
1: şöyle,
0: diye.
1: Şöyle söyleyeyim, bilgi gelmiş.
0: Ne o? Hull City mi?
1: Talisca ile ilgili böyle bir şey yokmuş. Yani.
0: Yokmuş.
1: İlgi yok. Yani Hull City'den herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe'de de Fenerbahçe, yani Talisca'da Fenerbahçe'den gitmek istemiyor. Yani orada şey yazılmış ya.
0: Ama bunu verelim, hemen bir kez daha hatırlatalım izleyenlere, dinleyenlere. Manşet verdi İrfan. Talisca'nın takımdan ayrılmaya niyeti yok. Hull City'nin Talisca ile bir ilgisi yok. Onu da ekleyelim.
1: Hull City'nin bir ilgisi yok. Net bir şekilde söyleyeyim.
0: Bu arada

0: Peki soru, John Duran ve Vedat Muriç kıyaslaması yapar mı İrfan 25 demiş.
1: Vallahi o süreci zaten Fenerbahçe, zaten John Duran'ın en son noktada göndermesi.
0: İnsan 7'sinden 70'inde
1: göndermesinin olmuş. Göndermesen büyük neden hocanın üzerine yürümesi falan. Ondan sonra zaten hani Fenerbahçe forvet eksiği olmasına rağmen oyuncuyu da yollarını ayırdı. Şimdi Galatasaray o süreci mesela yönetebiliyor. Yani sorunlu futbolcular Galatasaray'da gidip iyi futbol sergileyebiliyor. Kalitesini ortaya koyarsa ben her zaman John Duran daha yani etkili bir oyuncu. Ama gerçek anlamda kalitesini ortaya koyarsa, o sorun yaşamazsa Galatasaray'a katkı sağlar.
0: Ama Galatasaray'da mesela isim belki yanlış söyleyebilirim. Kerem'le Mariano muydu? Neydi? Marcelo muydu? Marcao mu?
1: Marcao'da.
0: Marcao'ydu galiba değil mi? Marcao Kerem tartışması, hani sahanın ortasında olur mu bu durumu? John Duran'ın iki eleştiride gösterebileceği reaksiyon da sert olabiliyor. Evet. Hani bir antrenmanda da duyabiliriz, sahada olmasa bile.
1: Şöyle olsun, taraftar bir protesto etsin, taraftara hareket çeker, şey yapar yani.
0: He, o şeyi var, ihtimali var diyorsun yani.
1: Tabii tabii, sorunlu bir oyuncu yani.
0: Şimdi mesela Osimhen'in de bana pas verilmediğinde ve ona, daha doğrusu ona pas verilmediğinde reaksiyonu ağır oluyordu biliyorsun. Yunus'a bağırıyordu, işte Kerem'e bağırıyordu, işte.
1: Ama o sonuçta Osimhen.
0: İşte hayır.
1: Bir dokunulmazlığı var yani.
0: Ama da John Duran da iki pozisyonda bomboş Osimhen'i görmeyip kendi denediğinde.
1: Ha, o zaman Osimhen bağırır.
0: Osimhen hani ona ne reaksiyon gösterebilir? Size ne gösterirse gösterir diye cevap da gelecek. Anladın mı şimdi?
1: Onlar... Ama hayır, şöyle söyleyeyim.
0: Hani Fenerbahçe'yi karıştırdınız, şimdi Galatasaray'a mı geldiniz?
1: Ama Galatasaray, ben de söyleyeyim. Galatasaray krizleri iyi yönetiliyorum. Yani.
0: Mesela, bu da Okan Hoca'nın aslında ve yöneticilerin başarısı
1: mesela
0: var.
1: Mesela Icardi'nin sezon içerisinde yaptığı bazı davranışlar Fenerbahçe'de olsa taraftar ikinci gün
0: i̇şte orada
1: protesto bak, eder.
0: Dursun Başkan bunlara çok fazla prim vermez ama araya işte Erden Timur'un girdiğini, zamanında araya Okan Buruk'un devreye girdiğini biliyoruz. O kriz yönetimlerini çok iyi
1: ya
0: idare ediyor.
1: O yüzden ediyor. Diyorum zaten hani Fenerbahçe'de bu olsa hemen direkt adam ikinci maçı.
0: Torreira kaç kere gidiyor diye. Aşk acısıyla bilmem nesiyle falanla filan.
1: Ondan sonra mesela Abdülkerim'in ilk geldiği zaman protesto dedi, hatırlarsan yani. Tabii. Biz de orada şey yapılmaz. Üçüncü, dördüncü maçta sahaya çıkarmazlar o oyuncu.
0: Ya Kerem'i bile o dönem iyi idare etti. Tribünler homurdanırken son vuruşlarda ne deniyorsun hala şu çekmedi.
1: Ya Barış konusunda da aynısı oldu. Barış protesto, tribünler bedanı giderdi.
0: Bu hafta kendine gelemedi çocuk.
1: Mesela ondan sonra da takıma önemli maçlar kazandırdı. Yani bu süreci iyi yönetebiliyor. O yüzden John Duran hani Fenerbahçe'de faydalı olamadı ama Galatasaray'da olabilir. Onu söyleyebilirim.
0: Yani yerlilerin ve yabancıların aslında huzursuzluk çıkarttığı camia olarak Fenerbahçe'yi son 4-5 senede hem ön sıraya koyabilirim. Hep söylüyor, sen de söylüyordun. Yerli oyuncular ve yabancı oyuncular arasında teknik adamla Mourinho döneminde de bazı problemler vardı. Şimdi aynı yerli oyuncular üzerinden gidiyorsun. Bu sefer yabancılarda da çok bir değişiklik yok. Üzerine bir iki tane oyuncu ekliyorsun. Burada sıkıntı Mert Hakan gibi bir ismin, hani İrfan Can Kahveci ve Cenk'in gönderilme sürecinde bile, Mert'in de işte yaşadıkları en son adli süreç içerisinde, artık huzur bozan oyuncu konumunda olmak mı burada? Dinleyici de onu yazıyor, diyor ki huzur bozan yerlileri yollanması gerekiyor İrfan demiş. Buna Mert Hakan yandaş ekleyerek.
1: Abi Mert Hakan huzur bozmuyor ki.
0: Bilmiyor ama camia. Bak, bu açıklanmadığı için böyle oluyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim, huzur bozmuyor ya. Gerçek anlamda harbiden Mert Hakan bunu

0: güzel. Transfer tanıtımının videosu.
1: Onu çok iyi beceriyor Trabzon.
0: Bak müthiş bir harbiden, video yapmış bir şey tanıtım. İşte spor arabalar geliyor, motorlar geliyor, hızlı, öfkeli, falanlı, filanlı, böyle iyi bir pazarlama yapılmış. Yani yapay zeka gibi gözüküyor falan ama onun sonrasında bir bakıyorsun isimler açıklanıyor. Bir taraftan Metehan, bir taraftan Melih, Samet geliyor arabayla. Hastayım zaten geldi arabaya. Sonra Thierry miydi? Karadeniz miydi soyadı? Thierry Karadeniz. O geliyor. Ondan sonra ilk soru şu oluyor. Samet mi? Adı çıktı 9'a inmiyor 8'e yani. Trabzon ve gelişim derken yani gerçekten mi hocam, hani Samet şaka olmasın bu. Hadi ya bir de yakınlaştırıp bakmaya falan başladım yani Samet mi diye.
1: Ama şu var. Şimdi Yelli Trabzon'un şunu göz ardı etmemek lazım. Yelli rotasyonu da güçlendiriyor. Yani Trabzonspor. Yani Samet tamam eleştirebilirsin.
0: Zaten dedin, kadrosunu 16-4'e göre bir sene öncesinde yaptı Trabzon.
1: Tabii, tabii, tabii Trabzon mesela Yeli hem yabancı anlamında önemli şey yaptı. Augusto'yu da hadi 20 milyon euro bonservis bedeliyle sattı.
0: 5'e aldılar 15 kar yaptılar.
1: 15
0: yani.
1: Kar yaptılar. Ve Galatasaray'ı Uğurcan 30'a sattılar. Yani baktığın zaman hem yarışmacı bir takım oluşturuyorlar hem de yine o gelecek vadeden oyuncular da o kadroya katıyorlar. Çok fazla kadro maliyeti de yüksek değil. Bu konuda Ertuğrul Doğan'ı yani tebrik etmek lazım. Trabzonspor'un scout ekibini tebrik etmek gerekiyor. Ama ben hani yerli futbolcu anlamında Samet'in de belki ki 11 oynamayacak ama yerli rotasyonda Samet gibi tecrübeli bir ismin olması da bence çok doğru bir tercih.
0: İsmail Kartal için şunu söyleyebilirim sizden duyduğuma göre diyor. Herkes kalsın istiyor. En son kendi gidecek bak ben sana söyleyeyim. Ya güzel yakıştırmalar, güzel kelime oyunları seviyorum. Bu arada Doducuğum kusura bakma da ne gerek var dediğin Talişka sezonda 30 tane gol attı. Yani biraz da mantıklı düşünmek lazım. Ben ne gerek var dediğim kısım İrfan'la aynı konuda birleşiyoruz. Greenwood gibi bir isim gelir. Vedat gibi bir isim varsa, Sıdıki gibi bir isim varsa, Asensio onların arkasında oynuyorsa ne gerek var diyebileceğim bir insan konumuna gelir. Greenwood gibi bir isim gelirse.
1: Greenwood'u kanada çektiğin anda zaten. Ya forvet de Asensio da 10 numaradan de yeri onun garanti diyebilirsin.
0: O zaman Muriç Vedat'ı da düşünemiyorum orada. Yani.
1: Orada Vedat da olmaz o zaman. Yani gelecek yeni transferde beraber.
0: Yani Musabba gibi ya da Nene gibi.
1: Musabba Rize falan istiyor. Rize'nin ciddi olarak ilgisi var ama yurt dışından da ilgilenen kulüpler var Musabba'yla.
0: Samsun geri alsın ya. Yüksel Başkan'la araları iyi Barış Bey'in. Konuşsunlar işte.
1: Samsun Spor'un şey neydi? Samsun Spor'un stoperi. Şimdi bir isim söyleyeyim. Stoper Van şey var ya Samsun Spor'un stoperi. Orta saha şeyde. Van Gron denen miydi?
0: Van Drongen.
1: Ha Van Drongen. Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğu ifade ediliyor onun.
0: Aa bayılır. Yüksel Bey de hemen
1: sonra tartışma yaşadılar ya vermez daha yüksek fiyat çeker.
0: O konuyla ilgili bildiğim bizim bilmediğimiz bir şey var mı?
1: Van Drongen'den?
0: Hayır. O tartışma yaşandığı ile ilgili benim televizyona bağlandı. Ondan sonra anlattı böyle bir şey yok. Hani bana orada onu
1: sen
0: diyecek.
1: Zaten sen yayda dedin başkanım yine dedin şey veriyorsun.
0: Manşetler veriyorsun ama çok manşet veriyorsun yapma dedim. Bakın çok hızlı gidiyorsun. Radar var dedim ileride yakalanırsın yani yapma. Söyledim ama.
1: Ya şey var Yüksel Başkan da erken başladı. Daha sezon başlamadı. Fenerbahçe'yi konuşmaya erken başladı.
0: Ya Fenerbahçe de konuşmadı aslında örnek olarak. Verdim.
1: Abi şu söyleyeceğim ya Fenerbahçe konuşmadı da sürekli Fenerbahçe ile ilgili örnekler veriyor. Yani ne demek Kanarya Severler Derneği demiş de onu Fenerbahçe'yi kastetmedi. Abi beni mi kastetti ya?
0: Bu arada Kanarya Severler Derneği diye bir cümle kurmadım diyor ya.
1: Demedi mi?
0: Dememiş yani.
1: O zaman yanlış şey yapıyor.
0: Ya bak şimdi Yağız öyle şeyler yazdı ki. Ben bunları
1: döverim şeyi biliyorum. Abi.
0: Gömerimler.
1: Döverim ve gömerim cümlesini söylememiş zaten. Onu biliyorum.
0: Barış Bey.
1: Hayır Barış Bey söylemedi diye biliyorum ben.
0: Tamam da o da yazıldı.
1: O da yazıldı.
0: İlk o yazılmadı mı? Ben de dedim ki Yüksel Bey size orada sizi döverim, sizi gömerim. Ya dedi ki kim kimi dövüyor? Allah aşkına biz de boş insan değiliz hani. Oralara döndük onu da bir anda dedim. Ay, ya hiç yakışıyor mu bu cümle?
1: Ya Yüksel Başkan gerek olmadık bir noktada Fenerbahçe'yi örnek göstererek içerisinde şey yapması. Hani arsalar alıyorsunuz, boş arsaları satarak sonra borçlarınızı ödüyorsunuz. Ya içerisine Fenerbahçe'yi katması zaten şey olmadı, gerginliğin nedeni.
0: Şeye baktım ben, acaba ilgileniyor mu deyince bir anda Rick Van Drongelen'e baktım az önce. Samsun Spor'un 27 yaşındaymış abi.
1: Evet.
0: Niye ilgileniyorsun ki?
1: Niye normal? Adam 3 saat 4 saat oynar.
0: Senin 23 olman lazım. Elinde var zaten. Hani kimi satacaksın daha?

0: zaten Fenerbahçe 12 artı 2 o yüzden istiyor işte, anladın mı? Çünkü elindeki bazı
1: isimler... Galatasaraylılar şöyle diyor, ya gördün mü İrfancığım, ya boşuna mı diyoruz biz diye. Aslında hani bu açıklamayı federasyon lig bittikten 3 gün sonra yapmış olsa anlam vereceğim ama bir sene öncesinden biliniyordu zaten, tıpkı playoff sistemi gibi şeyde.
0: Tamam, Süper Lig. İşte o yüzden kupada, diyorum ben. O yüzden hani şimdi Fenerbahçe diyor ya yönetim. İşte yönetimin el kolu bağlı bir şekilde. Niye? 10 artı 4 kuralı var.
1: Bak elinde, Beşiktaş karşı çıktı.
0: Elinde 21 tane futbolcum var.
1: O da isteyecek, göreceksin. 3 gün sonra 4 gün sonra tabii ben Beşiktaş, haklı olarak
0: tabii Beşiktaş diyecek mesela. Tabii Beşiktaş isteyecek. Çünkü abi, Fenerbahçe'de planlarda Nene ve Aşı Brandu satma gibi bir düşünce vardı. Tabii bu şeyle beraber biraz daha sıkıntıya neden olabilir.
1: Vedat Muniç top oynamak istiyor, John Duran tatil yapmak istiyor desem ne dersiniz demiş. He, bak nasıl bakıyor.
0: John Duran evet tatile gittiydi erkenden. Bir hafta erken gitmişti yani.
1: Reklama gitmemiz gerekiyor. Biz de bir ara verelim nefes. Bir çay kahve yapalım. Onun sonrasında tekrar birlikteyiz. Diyoruz. İrfan 25'te birlikteyiz. Her perşembe olduğu gibi Dünya Kupası heyecanı da gidiyor. Ama heyecan dediğin iki oyuncu üzerinden biraz yoğunlaşmış. Biraz Messi ve Mbappe gibi gözüküyor. Kim gol kralı olur yarışına girilmiş.
0: Harry Kane'i unutuyorum.
1: O da tabii...
0: Dün Demokratik Kongo'yu tutuyordum ben.
1: 2-1'lik bir mağlubiyet ama...
0: Baba adamlar 2-0'ı kaçırdı ya, 1-0'dan sonra bomboş kale atamadı.
1: Ya.
0: Ona asla o maç dönmez ya. Harry Kane'in attığı
1: üzüldüğümüz gol. Takımlara ekliyor muyuz Japonya gibi?
0: Yok tabii, ben Demokratik Kongo'yu tutuyordum vallahi diyorum, açık söyleyeyim. Mağdurun yanındayım.
1: Mazlumun yanında. Mağdurum değil mi öyle?
0: Bir de şey.
1: Bu arada Klopp Alman milli takımının başına geçer mi?
0: Geçer artık, onu bekliyordur kesin yani Klopp. İki sene çalışmadı. 2024 müydü? En son takım çalıştırmıştı. Bence geçer. Abi Almanya elendi ya.
1: Gelsman artık yolcu gibi gözüküyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yolcular Ekvator yolladı, Uruguay yolladı, Güney Kore yolladı, İskoçya yolladı, Çekya yolladı, şey, Tunus yolladı.
0: Elene gidiyor, bir tek biz de şey devam ediyoruz. Hatta Güney Kore'nin teknik direktörü şey yaptı herhalde değil mi? Japonya'nın mı teknik direktörü? Özür diledi tüm şeyden. Ondan sonra istifa etti. Ama adamlar da istifa etmek bir yerden, bizde şey yapıyor. Devam ediyorlar. Ama Harry Kane'in attığı ikinci golü gördün mü? İzledin mi?
1: İzlemedim.
0: Vallahi izlemeni tavsiye ederim. Bak golcü diyorsan böyle golcü olur ha.
1: Yani alıp dönüp vuruşu mu var gene?
0: Ha, aldı o, abi. Dur bak aldı. Ve hemen biraz bir boşluk yarattı. Adamı geçti, boşluk yarattı. Abi vurdu köşeye, tavana
1: yani atması. Alıp dönüp vurma becerisi deyince evet, son dönemlerdeki en kaliteli oyunculardan.
0: Dün Senegal'in mesela attığı ikinci şeyde golü de Senegal'dense o da gitti Belçika. Senegal'i tutuyordum, o da gitti.
1: Belçika'da gene artık şey sonlara doğru toparlanan takımlardan bir tanesi.
0: 2-0 geriden 3-2 yaptı işte.
1: Evet.
0: 85'te 90 arası atmış. Ben uyumuşum orada da 90'da golü görmedim.
1: Bir taraftan maçlar uyutuyor, bir taraftan hava uyutmuyor diye tam böyle çelişkide kaldığımız dönemi yaşıyoruz.
0: Abi sıcakta uyuyamıyorsun zaten.
1: Tamam da uyuyamıyorsan maç var
0: ben
1: işte.
0: Geçen mesela 4'te, 5'te. Bir şey söyleyeyim, geçen uyuyamadım, kalktım maçı izledim zaten 3 teminde 4 teminde.
1: Şey çözüm bu penaltılardan sonra MLS penaltısı var ya, orta sahadan topu sürerek başlıyorsun, ondan yani sonrasında 5 saniyede topu kaleye göndermen lazım. Eğer kaleci dokunursa gol sayılmıyor mu, böyle bir şey vardı, böyle şey one shot dedikleri
0: evet,
1: o
0: evet.
1: Penaltı şeyi bir dahaki turnuvada kullanılır mı deyip böyle bir öneride bulunmuşlar.
0: Yok abi yeter artık, daha fazla öneride.
1: O kadar da değiştirmeyin futbolun da kimyasını bozmayın diyorsun.
0: Harbiden ya, gerek yok, bu penaltı güzel abi. Şeyin güzel, Fas'la Hollanda maçı değil mi? Hepsi ya kaçırıyordu falan. Böyle bir şey yok ya.
1: Fas hak etmiş. Fransa biraz eze eze mi gidiyor?
0: Fransa benim zaten favorim ya.
1: Ya en başından beri mi?
0: En başından beri.
1: En başından beri.
0: Adamdan yedek oyuncular bile şey
1: gör. İspanyacılar, Arjantinciler ve Fransacılar.
0: Yok. Fransa abi, Fransa şey yapar. Alır yani. Adamdan yedek oyuncular bile çok şey ya. İnanılmaz
1: bugün
0: kadrolar var.
1: 22'de İspanya Avusturya maçı var.
0: İspanya yener.
1: Gece 2'de Portekiz Hırvatistan var.
0: İzlemem, yatarım.
1: Portekiz Hırvatistan maçı sabaha kadar berabere desem.
0: Ya o yüzden diyorum o maç şey olmaz yani.
1: İsviçre Cezayir maçı sabah 6'da.
0: Ona da kalkılmaz.
1: Geç gerek olur. Yok.
0: Gerek yok.
1: Özetine bakarım.
0: Tabii tabii.
1: Ay. Ben sana şöyle hadi söyleyeyim.
0: Kaldı şey isim mesela takım sayısı arttı biraz sanki şey olmadı mı ya? Yani takım sayısı
1: tadı mı kaçtı diyorsun?
0: Biraz tadı kaçmadı mı sence?
1: Yani asidi kaçmış kola gibi mi diyorsun?
0: Valla bence bu kadar takım hani çok fazla olunca tamam maç fazla. Bir de araya sürekli 3 dakika yok su molası diyorlardı ya. Yağmurlu havada bile su molası verdiler 3 dakika.
1: Fransa maçında
0: ya mi? Böyle bir şey olamaz. Yani tamam ona su molası deme. Televizyonun reklam
1: olsun,
0: molası.
1: Hayat işte. Bize yağmurda su yok dediği anları yaşattı. Hiç yani, olmazsa orada yağmurda bile su verdiler.
0: Televizyonda televizyon molası reklam molası. Bir tanesi kimdi? Eski futbolculardan bir tanesi şey yapmış. Basketbol gibi 4 periyotta oynansın falan demişler.
1: Bunu ilk söyleyen Maradona'ydı. 2016 yılında televizyon programında söyledi onu. Amerika ilk Kanada'da yapılmıştı ya Dünya Kupası. Bunlar dedi şov için yapıyorlar dedi. Bunu basketbol maçına çevirecekler. Bak ileride görürsünüz dedi. Dediği çıktı.
0: Abi, Maradona. Abi, Maradona. Harbiden öyle. İşi şeye dönüyor. Yavaş yavaş 3 dakika mola. Tam böyle takım iğme yakalı 3 dakika mola. Abi işte normalde ne oluyordu? Sakatlık döneminde hani futbolcu zaman geçirmek için sakatlanıyordu.
1: Hani karşı ya oradan zaten 45 artı 5'leri zaten garanti olarak görüyorsun.
0: Tabii tabii 46 dakika oynuyor 6 dakika.
1: Evet öyle bir şeyler çıkıyor. Ben şöyle bir açıklama yapayım. Belki bu konuda bilgisi olmayan dinleyicilerimize hemen aktarayım. Milli takımımızla alakalı olarak abi hiç açma o konuyu falan dersiniz ama şimdi iyi takımlara karşı iyi oynayan bir milli takım gibi düşünenler de çok fazla. İşte önümüzde Fransa, İtalya ve Belçika'dan oluşan bir grubumuz var. Eylül ayında maçlarımız olacak Kasım ayında. Bu 3 takımla oynayacağız. Bu maçlar nerede oynansın durumu vardı ya. Bizim maçlarımızın hepsi A milli takımın Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 sınavının statları açıklandı. A milli futbol takımı 25 Eylül'deki Fransa karşılaşmasını Kocaeli stadında.
0: Güzel.
1: 28 Eylül'deki İtalya mücadelesini de Bursa'da oynayacak.
0: Bence iyi. İyi statı seçimi de güzel.
1: Yani doğru tercihlerin yapıldığını buradan görebiliyoruz.
0: Yani doğru tercih. Bursa bir kere inanılmaz.
1: Orada sadece şöyle bir şey var. Benim tek isteğim milli takımın desteğini Bursa'da ve Kocaeli'de kale arkası tribünlerini o takımın taraftar gruplarına öncelikli olarak satılsın. Bence bedava de. Verilsin değil.
0: Bence de.
1: Destek anlamında, baskı doğru. Anlamında camiaların.
0: Doğru doğru.
1: Bursa Teksas'a bir kale arkasını ver abi komple oraya doldursunlar.
0: Kocaeli
1: Hodri Meydanı'na da bir kale arkasını ver. Oradan bütün stadı yönlendirsinler.
0: Bir de şöyle söyleyeyim. Kocaeli stadında en büyük sorun internet sorunu. Federasyon bunu çözmesi lazım. Arkadaşım yani.
1: Ne fatura geldi sana orada?
0: Abi bir şey olayım, telefonla bile bağlanamıyor. Fatura gelse razıyım bak yani. Hotmail açamıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da Gmail
1: ondan
0: açamıyorsun.
1: Ondan kaynaklanma sebebini söyleyeyim ben sana. Eğer abi, üst düzey protokol geldiğinde internet ve telefon bir yerlerde
0: yok ya
1: çekmiyor
0: abi,
1: bazen.
0: Fenerbahçe'nin Kocaeli maçında üst düzey protokol niye?
1: Orada sen şey yaptın.
0: Orada ya statta. Ben bunu bir kez yaşamadım ki.
1: Şunu yukarı kaldır. Mikrofonu sadece şey değil komple değil. Mikrofonu sadece.
0: Tamam.
1: Şöyle yukarı.
0: Şöyle söyleyeyim yani bunu sadece şeyde yaşamadım ki daha önce de yaşadık. Ya, milli takım maçına da gitmiştim ben orada sıkıntı yaşamıştım. Yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin Kocaeli maçında da yaşadık. Ya, internet sorunu var ya. Milli takımda çözmesi lazım. Kablolu internet falan artık bir şekilde oraya bir çözüm bulunması gerekiyor. Ama iki stadın atmosferinde ben söyleyeyim o maçlara gidilir ha. Kocaeli'ne gidelim. Allah gidelim. Ömür, Allah ömür verirse.
1: 25 Eylül ne zamana denk geliyor? Cuma mı? Evet. Pazartesi mi? Hafta içi mi?
0: Bak lazım.
1: Bak.
0: 25 Eylül hemen bakayım dur.
1: Buldum bir dakika ben de buldum telefon nerede diye ona bakıyorum.
0: Bakayım.
1: Eylül'e geleceğiz değil mi? Temmuz, Eylül, Ağustos, 25 Eylül. Eylül. 25 Cuma.
0: Cuma.
1: Gidilir.
0: Gidilir.
1: Büyük gidilir. Harbi gidilir. Çok güzel gidiyor. Cumartesi pazarda yayın olur.
0: Tabii.
1: Eylül'den, tamam. Öteki maç ne zaman? 25'i 28'i. O da pazartesi. Bursa.
0: Güzel. Bence gidilir iki maça da. Bursa bence tribünler çok iyi olur ya Bursa tribünleri falan.
1: Güzel olur.
0: Gayet dediğin senin dediğin mantıklı bence onu yapmaları lazım. Yani kale arkalarına.
1: Volkan Küçük'e sesleniyorum buradan federasyona İsmail'e sesleniyorum.
0: Doğru ama öyle olması lazım. Yani bunlar önemli maçlar. Orada göstereceğim performans önemli. Ya biz dünya şampiyonasında bence mini takımımız hani kendi kalitesinin çok altında bir futbol ortaya koydu yani birçok oyuncu.
1: İrfan tuttuğun takım eleniyor. Acaba Fransa'yı da mı yedin diye.
0: Yok ya ben şey takımlarını tutuyorum yani ne bileyim yani İngiltere'ye karşı Demokratik Kongo'yu tuttum ya.
1: He sen büyük takımlara karşı mazlumun yanındayım.
0: Mazlumun yanındayım Demokratik. Ama adamlar iyi oynadı ilk yarı ya. İlk yarı gerçekten.
1: İrfan bir şey soracağım. Hiç Lukaku ismi geçiyor mu yönetimde diye sormuşlar.
0: Valla Lukaku'yu Aziz Yıldırım 2024 yılında Sayın Ali Koç'la beraber hani yarışa katıldığı süreçte Lukaku

0: da prensipte anlaşmaya varmışlardı. Onu söyleyeyim. Ama şu anda bir Lukaku ismi geçmiyor.
1: Fiyattan dolayı mı?
0: Bence
1: limitten dolayı mı? Performanstan dolayı. Doğan abi, dediğin gibi stadyumların atmosferi çok güzel olur. O maçlara gidilir ama kadroda Hakan Çalhanoğlu varsa kısmına gelir mi konu acaba?
0: Şey var ya,
1: çok sert girmiş.
0: Çok geçen yani biz şeyde açıklama yaptı. Marş yapacaktık dedi.
1: Sinan Akçıl söyledi ya, Hakan izin vermemiş marşa diye. Ona da mı karışıyormuş Hakan?
0: Demek her şeye karışıyormuş.
1: Ona da mı derken o daha ayrı, ama ondan dolayı dedim yani. Gerçekten her şeye karışan bir isim Hakan Çalhanoğlu mu?
0: Valla adam yalan söyleyecek hali yok yani.
1: Kaptanı da yedirmeyelim de yemeyelim de onu da söyleyelim yani. Bu kadar hemen anında mesela Galatasaray camiası sildi biliyorsun Hakan'ın. Adı Fenerbahçe'yle geçmesiyle alakalı değil. Zamanında Trabzon'u yaşattığı, babasıyla ilgili o problemler, ardından sürekli olarak milli takımın içerisinde Arda'nın oynatılması, yanında hep kendi değil de koşturacak oyuncuları kadroya alması, Orkun, Salih, krizi bilmem ne, bir sürü şey sayılıyor.
0: Arda'yı sağ kanatta oynatmayacaklar. Arda'yı yerinde oynayacak, 10 numara pozisyonda oynayacak.
1: Amerika maçındaki gibi.
0: Çünkü o sağ kanatta oynayınca çocuk kayboluyor işte.
1: 90 dakika topun oyunda kalma süresi 30 dakika bizim ligde. Su ya da reklam molası tempo düşürür diyoruz.
0: Zaten bizde tempo düşük. Bizde daha da düşer tempo. Bizde 3 dakika şey olur. 3.5 olur. 4 olur. Hiçbir zaman şey yapmazlar. Ama bizde de uygulanır ya. Temmuz Ağustos'ta maçlar eğer böyle sıcak olursa bizde su.
1: İrfan'ın senin tahminlerine göre tersini oynayıp bugün kupon yaptığını söylüyor.
0: Ben hayatımda hiç iddia oynamadım biliyorsunuz. Ya, o yüzden oynayabilirsiniz yani.
1: Abi sen takım tutma tuttuğun eleniyor ya da ikinci oluyor diye. O kadar fazla var ki öyle mesaj.
0: Niye
1: sen kimi tuttun da en başında böyle bir şey söylediğinde bu kadar mesaj geldi, gerçekten ben de şaşırdım.
0: Ben mesela Fas'ı tutuyorum mesela. Fas'ı yendi. Ben Demokratik Kongo'yu tuttum, o yüzden dedim ya.
1: Sadece Kongo mu dedin yani? Demokratik Kongo'yu. Daha öncesinde elenenlerden Güney Afrika falan filan.
0: Yok,
1: bir şey desteklemedin mi?
0: Desteklemedim.
1: Mesela Hollanda'yı mı destekledin,
0: Fas'ı
1: gitti?
0: Fas'ı destekledim, Hollanda'yı yendi.
1: Almanya'yı mı destekliyordun, gitti falan?
0: Yok, Almanya'yı destekledim. Ben dedim ki ben Demokratik Kongo'yu destekledim. Şey olarak İngiltere'de maçı yaparken baktım iyi başladı. Adamlar harbiden yenmesini istedim o gün.
1: Abi Fenerbahçe mazlum değil ki, onu niye tutuyorsun diye yazmış. Ay yani Allah sizi bilgi yapsın, bizi güldürdünüz ya. Allah da sizi güldürsün ya.
0: Fenerbahçe bizim çocukluğumuzun takımı yani. Ben bildim bile de Fenerbahçe'ydim yani. Başka takım tutmadık ya, bu saatten sonra da başka takım tutmayız.
1: Fenerbahçe yıllardır hanesine eksi yazan sert dil kullanımından kaynaklı sorunlar yaşadı. Şimdi yeni yönetim, özellikle Barış Bey, aynı şekilde devam ediyor. Aslında biraz daha ılıman davransa daha sempatik ve birlik beraberlik sağlanmaz mı? Yani gelir gelmez gardı kaldırması ve darbe üzerine darbe vurması sizce camianın hoşuna mı gidiyor? Yani bir taraftar şey diyor mesela, işte Aziz Bey geldi, öyle eskisi gibi konuşulmaz. Orada herkes ayağına denk alsın, federasyon, işte öbür taraftan Galatasaray falan gibi bir havaya giren bir ya, şeye bak kesin.
0: Azizlerim ne dedi? Kavgaya gelmiyoruz biz de ama hakkımız.
1: Savaşa gidiyoruz de, demişti ama.
0: Hayır şöyleceğim, savaşa gidiyoruz dedi ama hani herkese.
1: Ne kadınları? Kadınlar hakkında savaşa gidiyoruz
0: savaşa
1: biz.
0: Savaşa gidiyoruz
1: diye
0: cümlesi var ama şöyle söyleyeyim. Kimseye de kavga etmeyiz ama dedi hakkımızı da yedirmeyeceğiz dedi yani. O önemli bir cümle.
1: Şey mesela Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında konuşulan Ertuğrul Bey'in de dile getirdiği Aziz Bey gelince tekrar gündeme gelen bu naklen yayın ihalesi ve gelirleriyle alakalı konu. Tekrar aynı rakamlara çıkartılma durumu falan.
0: Aziz Başkan biliyorsun o dönemde Aziz
1: Yıldırım 180'den 500'e çıkmıştı.
0: Aziz Yıldırım o zaman şey vardı, Sayın Şansal Büyükay şey demişti, hayal bunlar falan demişti. Rakam o rakamlara çıkmıştı biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani Aziz Yıldırım bu konuda daha ilk baştan beri bunların şey olduğunu dile getirir, rakamın çok az olduğunu dile getirir ve bu rakamların artırılması gerektiğini vurguluyor. Bununla ilgili de Aziz Yıldırım temaslarda bulunuyor. Şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım kulüpler tarafından çok saygı gören, özel anadolu kulüpler başkanlarına da saygı gösterdiği bir isim. Bunu yapacaksa bu süreçte de Aziz Yıldırım gibi bir lider yapar. Yani yine sadece Fenerbahçe değil ya, bence Türk futbolunu ve Türk kulüplerini düşündüğü bir adım olarak değerlendirmek lazım bunu.
1: İsmail Hoca'nın topuk yaylasında basın mensuplarına karşı tavrı, çok fazla görüntü vermemesi, görüşme yaptırmaması falan gibi bir şey mi vardı? İlk 2-3 gün içerisinde en son bir söyleşi zorunlu mu oldu o sanki orada?
0: Şöyle söyleyeyim, ilk haftalarda önceden normalde ne olur?

0: ilk teknik adam gelir, teknik heyetiyle beraber Kasımpaşa mensuplarının yanına gelir, bir merhaba der, en azından bir merhaba der. Yani çünkü herkes bugüne kadar bütün hocalar bunu yaptı. Mourinho bile geldi, hani sezon başı kampında hatırlarsan Samandıra'da geldi.
1: Herkes bunu hoca mı yapar, yoksa kulübün içlerinde yöneticilerden bir tanesi hocam
0: ya o medya şey mensuplarından bir merhaba sonra, diyelim ondan gibi. Sonra tabii süreçle ilgili orada gelmedi, belli bir süre sonra antrenmanların hepsi kapalıydı. Yani çünkü kurumlar da oraya muhabir gönderiyor. Taraftara açık, basına kapalı antrenman mesela. Enteresan bir süreç. O da anlamış değilim niye topu gelsinde böyle bir şey yapıyorlar.
1: Bu cümleyi bir daha kursana. İlk alışık olmadığımız bir şey. Taraftara açık, basına kapalı
0: antrenman.
1: Yani o zaman camiadan değil ki medyadan çok fazla artık tepki görmüş ve ona karşılık bir tavır mı sergilenmiş?
0: Yok, onu böyle değerlendirmemek lazım. Sonradan işte İsmail Kartal...
1: Korunun yanında yaşta yanmış çünkü orada ayrı bir
0: tabii,
1: konuda.
0: Tabii sonra ne oldu?
1: Siz de o zaman tribüne çıksaydınız.
0: Muhabirler tepki gösterdi. Hani niye böyle, hani niye kapalı? Sonuçta kurumlar oraya belli bir limitlerin hani şey gönderen bir para veriyor öyle şeylere, muhabirlere, ve onlar da gidip orayı takip ediyorlar. Şimdi bunu kapattığın zaman kimse gelmez ilerleyen süreçte kampta. Sen muhabirlere oradaki basın mensubuna özel bir şey vermezsen, özel bir şey derken bir basın açıklaması, bir basın toplantısı, ondan sonra işte basın mensuplarına futbolcu. Şimdi kamplarda önceden nasıl olurdu? Mesela gittiğin zaman oraya giden gazeteciler, oraya giden kampı takip eden gazetecilere, işte oradaki futbolculardan her gazeteciye farklı bir oyuncu verirlerdi. Onlar özel röportaj yaparlardı. Maçlardan sonra gider konuşurlardı. Oyuncular konuşurdu, röportaj yaparlardı ve dolu dolu bir haber gelirdi, haber yaparlardı. Ama şimdi kapattığın zaman ilerleyen süreçte o kampı takip eden kimse olmayacak. Yani sadece FB TV'de ya da bu olmaz diye düşünüyorum. Ama süreçte tabii burada iletişim ekibi daha yeni oluşturuluyor, biliyorsun. Yeni iletişim ekibi geldi. Mustafa Sapmaz da göreve yeni başlayacak, 1 Temmuz itibariyle başladı aslında.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Mustafa Sapmaz da başladı.
1: Ayrıldı mı TRT'den yine?
0: TRT'den ayrıca, evet. Mustafa Sapmaz başladı.
1: Kaçıncı Mustafa Sapmaz dönemi?
0: İkinci Mustafa Sapmaz dönemi.
1: İkinci mi oluyor?
0: Mustafa Sapmaz göreve başladı. Tabii orada konuşmalar, yani muhabirlerin yöneticilerle konuşmaları, işte iletişim ekibiyle konuşmaları. Daha sonra İsmail Kartal sohbet toplantısında geldi ve açıklamada bulundu. Yani orada sohbet toplantısındaki süreçte de orada bir cümle kullandı. O da aslında tartışmada dağıttı. Şerif'le ilgili biliyorsun, dedi ya fazla bonservis verilmiş oyuncuya diye. Yani bu cümlesi de mesela şanssızlık, ve Vedat Buriş sakatlandı. O da çok sosyal medyada bu sefer bu cümleyi nasıl kuruldu diye açıklama oldu. O biraz kriz yarattı. Ama diğer taraftan bence bu şeylerin daha fazla iletişime açık olması lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü bu sezon çok daha önemli. Bu sezon Fenerbahçe'nin mutlak ama mutlak şampiyon olması gerekiyor. Dolayısıyla iletişim stratejisinin doğru yönetilmesi, biraz süreçle ilgili doğru bilgilendirmelerle kamuoyunu yönlendirilmesi de gerekiyor.
1: Peki Guendouzi'nin basın toplantısında ya da diğer oyuncuların yapılan sohbetlerinde Kayt'la ilgili bir açıklama yapan oldu mu?
0: Kayt zaten kendi sohbet toplantısı yaptı.
1: Yok, hayır, oyuncular üzerinden söylüyorum. Yok, Kayt zaten dedi ki beklentiler yüksek olduğu için geldim. Ya 12 senedir beklenti var zaten, anladın mı? Hani bu açıklamayı duyunca ben teşekkür ederim, her şey buraya kadarmış deyip kapatırım yani.
0: Kayt abi şöyle, tüm beklentiler evet yüksek ama sadece o değil. Yani çünkü biliyorsun orada Kayt'ın aylık 20 bin euro gibi bir bedel kazanıyordu orada. Kendi eski kulübünde, yani senelik herhalde 240 bin euro veya Temmuz Ağustos orada da ödenmiyorsa online'dan ödeniyor. Ya
1: beklentiler yüksek diyen kulüp Çorum olur abi, anladın mı? Benim beklentim ilk defa çıktım, onun sonrasında uzun süre kalmak istiyorum, benim beklentim bu der yani.
0: Fenerbahçe'de daha çok yüksek bir ücret alıyor, yani 1,5 milyon euro. Yani orada 240 bin euro civarında bir ücret alırken Fener'de 1,5 milyon euro yakın ücret alacak. Biraz da Kayt'ın tercih etmeden nedenlerinden bir tanesi bu. Sözleşmesi devam ediyordu zaten, biliyorsun. Belçika kulübü de devam ediyordu.
1: Güzel bir şey daha söyledi. Aile olmamız gerekiyor dedi. Kayt evet, bunu aile olmamız gerekiyor derken daha önce yaşanan sorunları bilerek mi söyledi? Yoksa kendi oynadığı yıllarda da aynı sorunlar vardı. Bunları duyuyorum ve artık aile olmamız gerekiyor gibi bir şey
0: bence mi? Kendi döneminde özellikle o şey sürecinde gerçekten aile ortamı vardı Fenerbahçe'de. Dirk Kayt ve bu Menike, işte bilmiyorum, zaten o dörtlü Sol da dahil olduğu dört, hı hı, müthiş bir performans ortaya koymuştu. Yani o dörtlü herhalde 72 gol mü 73 gol mü ne atıp bilmem kaç tane asist falan yapmış. İnanılmaz bir performans ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla o ortamı bence kastediyordu. Yani o zaman başarı elde etmişti Fenerbahçe. Şimdi aynı aile ortamının bu sefer de sağlanması gerektiğini düşünüyor. Gerçekten Fenerbahçe'de Tedesco döneminde gruplaşmalar vardı. Bunu hep dile getirdik, söyledik. Hatta ilk söyleyenlerden bir tanesiydik. Tepki gördüm ona, küfür yedim. Yerli futbolcularla ilgili sorunlar var demiştik aynı şekilde. Şimdi oradaki o aile ortamını sağlaması, bu gruplaşmanın ortadan kalkması gerekir. Samandıra'da yeni bir düzen kurulması gerekir. Futbolcuya dayalı düzen olmaması lazım ki o olmayacaktır zaten. Geçen sezon futbolcuya dayalı bir düzen vardı. Futbolcunun istediği oluyordu.
1: Şimdi, her futbolcunun istediği de olmuyor tabii ki.
0: Ya belli futbolcunun istediği oluyordu. Ama şimdi bu düzen kalkar. Orada çünkü orada Sayın Aziz Yıldırım da Samandıra'ya sık sık ziyaret edeceği için aynı zamanda İsmail Kartal da orada disiplinlerden bırakmayacaktır. Dolayısıyla oradaki düzen daha sağlıklı bir hale gelecektir diye düşünüyorum.
1: Kayıt gibi oyunculardan benim beklentim mesela Drogba'nın Ulay'ı Trabzon'a göndermesi gibi. Yani Kayıt da yıllardır işte Feyenoord'da, Ajax'da o kadar şey izlemiş, oralarda görev almış bir oyuncuyken hiçbir oyuncuyu 18-17 yaşlarında getirip de bir sene boyunca burada hem 4-10 artı 4'ten yararlanmak adına hem de takıma destek anlamında parlatabilmek adına hiç böyle bir şey bulunmuyor mu?
0: Vallahi Fenerbahçe kendi değerlerini değersizleştiremeyeceğim ya. Fenerbahçe'nin aslında kaynakları var. Yani basit örnek, yani şimdi Dzeko var mesela değil mi? Fenerbahçe'de forma giymiş. Ama Dzeko'yu nasıl gönderdiğini biliyorsun Fenerbahçe. Tamam. Dzeko'dan mesela yararlanabilir Fenerbahçe. Çünkü o bölgede kendi şeyde Bosna Hersek'te öte Balkan bölgesinde.
1: Ama sen yararlanabilir dediğin adamı getirdin. Kayıttan da yararlanabilirsin.
0: Kayıttan da yararlanabilirsin. Kayıttan işte diyelim ki Hollanda'dan, işte Musa Sow'dan yararlanabilirsin. Yani bunları kullanması gerekiyor Fenerbahçe.
1: Ben Türkiye'ye gelmiş mesela, aslında kendisini asla yabancı gibi hissettirmeyen bir oyuncu olarak say desem bana. Mesela Kayıt derim bir tane oyuncu için.
0: Fenerbahçe'de mesela eski futbolcular var. Forma giymiş işte Bülent Uygunlar, Feyzi Dayışlar, Tarık Taşgünler, Kemal Aslanlar.
1: Kullanıyorsun. Oğuz Çetin'in var senin.
0: Ya Oğuz Çetin. Ama şöyle söyleyeyim. Bu sadece Oğuz Çetin'de
1: kalmıyor. Ama en yakın arkadaşı Aykut Hoca'yla, Aykut'la ilgili bakıyorsun. Ondan sonra öbür taraftan Turan Sofoğlu diyorsun. Öbür taraftan Rıdvan Dilmen diyorsun. Öbür taraftan bir bakıyorsun sıkıntı Tuncay Şanlı'yı yolluyorsun. Semih Şentürk altyapıdan gönderiyorsun falan.
0: Ya işte onu diyorum. Bunlardan yararlanman lazım. Bir şekilde bir futbol aklı oluşturup hani o şeyde bu isimlerin hepsine yararlanman lazım. Mesela nedir? Balkanlarda çevresi olan oyunculardan. Yani çünkü yurt dışından Afrika'dan bir futbolcu getirdiğin zaman Türkiye'ye onların uyum süreçleri oluyor buraya. Buraya uyum sağlayana kadar bir zaman geçiyor. Ama bizim coğrafyamız neye yakın? Balkanlara çok daha yakın. Oradan gelecek işte Makedonya, Kosova, Sırbistan. Oradan gelecek yani Bosna Hersek. Oralardan gelecek oyuncular daha çabuk uyum sağlar buraya geldiğinde.
1: Doğru.
0: Mesela Elif Elmas.
1: Buna Gürcistan da ekleyebilirsin.
0: Gürcistan da ekleyebilirsin. Elif Elmas mesela ne abi, Elif Elmas'ın kaç yaşında geldi? 17 yaşında geldi Fenerbahçe. 150 bin euroya aldı Fenerbahçe. Ama kaça sattı? 18 milyon euroya sattı. Yani bunlar önemli şeyler. Ya yani bu tip oyuncuları bulma, böyle ondan sonra da bu oyunculara yüksek değerle satman gerekir. Yani bir tane daha bir gibi. Mesela Vlahovic de mesela Beşiktaş'ın ilgisi değil mi var? Vlahovic de.
1: Yeni gelişmeler ve Ahmet'in açıklamalarından sonra çok fazla mesaj var.
0: Hangi şeyde?
1: Oğluyla alakalı.
0: Ya şimdi ben bu konuya hani
1: ben de girmem o konu.
0: Girmek istemem ama
1: çok kişiselleşmeye başlamış durumda. Orada Barış Göktürk durumu mu vardır? Hemen açıklamalar geliyor diye arkadaşlar, bütün açıklamaları Barış Bey tarafı da yapabilir. Bütün açıklamaları Ahmet Ercanlar tarafı da abi zaten
0: şöyle
1: yapabilir.
0: Şöyle
1: oğlunun kulüpten uzaklaştırılması ve
0: abi bu değerlendirmedir yani. Evet. Bu bir altyapıdaki hocaların teknik eğitim verdiği bir karardır. Sonuçta saygı göstermek gerekir. Yani bunu kişiselleştirmemek gerektiğini düşünüyorum ben.
1: İki açıdan da bakmak lazım. Kişiselleşmiş mi yoksa olay şöyle mi böyle mi? Ya bu arada yetenek kime göre ölçülmüş, var mıdır yok mudur ayrı bir konu. O da tartışılır. Bakılır yani. Ama o bizim konumuz değil. Yani burada bir taraftan arkadaşımız, bir taraftan camiayı yakından takip eden İrfan'ın Fenerbahçe'yle olan ilişkileri diye bakıldığında oradaki sıkıntı nedir ne değildir? İki kişiyi takip ettiğinizde bunun sonucuna varabilirsiniz. Biz yorum yaparken ben Ahmet tarafından yapıp biraz daha duygusal bakabilirim. Sen Fenerbahçe açısından daha duygusal bakabilirsin. Yani burada ortak bir sonuçta noktada buluşmamız Ahmet bizim, kolay değil.
0: Ahmet bizim de arkadaşımız.
1: Evet. Yani hani beraber o konuda onu söylüyorum ben.
0: Yani sonuçta dediğim gibi bir karar alınmış. Karara saygı göstermek gerekiyor. Başka yapacak bir şey yok. Çocuk zaten yetenekliyse ve yani o potansiyel varsa her takımda formu
1: ya
0: gelir.
1: Bu arada
0: illa ki Fenerbahçe'nin altyapısında oynamasına da gerek yok.
1: Fenerbahçe'nin altyapısında balta oynamıyor mu? Hakan Baltan'ın oğlu. Evet, evet. Tamam mı? Yani Galatasaray orada değerlerini tutup da Ayhan Akman'ın çocukları gibi bilmem ne gibi falan orada bunları konuşmuyor.

0: olduk mu zaten?
1: Evet.
0: Hani orada sıkıntılar yaşanınca bir anda camialar, hani Mert Hakan yandaş olayına dönmesin, anladın mı? Sahip çıkma dediğin konu o değil. Aslında buradaki sıkıntıyı çözebilmen gerekiyor. Babadan oğula geçen bir şey değil futbol. Yeteneğin varsa tabii olabiliyor.
1: Yeteneğin varsa her takımda oynarsın abi.
0: Ya mesela Hacı'nın oğlu neden Romanya takımlarından birinde oynayıp da bir şeyler yapıp ya da Avrupa'da gitmedi de Alanya Spor'da top oynuyor, anladın mı?
1: Doğru.
0: Yani Hacı'nın oğlundan bahsediyoruz. Yani torpil yok mu? Barcelona altyapısına giremiyor muydu? Yani bakın, hani bizdeki torpil daha farklı işliyor, anladın mı? Ya bizim oğlana da bir bakalım mı diyeyim, hani ben Sarıyer kulübünün altyapısında işte Altınordu tamamen kulübü kapattı ya.
1: İkincilikte oynamayacağını
0: açıkladı. Biz sadece çocuklarımıza eğitim vereceğiz ve onların gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz diye açıklama yaptı. Altınordu ikincilikten ben çekiliyorum dedi ya. Düşün yani, ekonomisizlikten, sponsor bulamamaktan, paranın olmayışından.
1: Zaten öyleydi. Altınordu başkanıyla konuştuğumuz zaman da Süper Lig'e çıkmak istemiyorduk diyordu adam.
0: Yani en son neleri görüyorsun işte, kim vardı? Cengiz Ünderler mi? Çağlarlar mı? Evet. Anladın mı? Oralardan gelme.
1: Berke var.
0: Onun Atınç var bildiğim kadarıyla. Hmm. O da bir şekilde oradan çıkmıştı galiba. Yanlışım varsa düzeltirler zaten. Ama yani oyuncu yetiştiremiyor musun? Yetiştiriyorsun ya. Mahallende bile benim çocukluk arkadaşım mesela gözlüğü var diye futbolcu olamadı. Hani mahalle o zamanın Messi'siydi ya. Maradona gibi top oynuyordu yani. Barış diye bir arkadaşım.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Orada işte diyorum, çok yetenekler var. Zaman zaman bu yetenekler yeterli değeri görmüyor. Kaybolup gidiyor. Bazıları da futbol şansı da olması lazım. Onlar da çabuk şey yapabiliyor. Ya mesela şimdi bak, İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye geldiği zaman Gölcük'teydi değil mi? Gölcük 3. ligden ya. Yeah. 3. ligden geldi.
0: Tabii.
1: Bir sene sonra Fenerbahçe'nin...
0: Kerem Aktürkoğlu İhsaniye'den çıktı ya. Gölcük'ün köyü.
1: Evet, iki tane takıma kiralandı. Bir tanesini oynamadı, diğerinde işte oynadı. Sonra yarım dönem oynadı, geldi Fenerbahçe. Jesus'la beraber takımın değişmez oldu. Bazen de şans yanında olması lazım.
0: Bu arada Jesus da oynarken görmüyor. Ya, antrenman yaparken görüyor. Fizikine bakıyor önce değil mi? Fizik anlamında.
1: Tabii. Ondan sonra diyor ki sen üçgen çiziyor. Bu üçgenin dışına çıkmayacaksın diyor yani. Tek pas oynayacaksın.
0: Evet
1: diyor.
0: İki kere de topa dokunmayacaksın.
1: İki kere
0: fazla
1: topa
0: bir kere
1: dokunacaksın. Hani... Ama ondan sonra onun gelişimini sağlıyor. O yüzden hani yetenekliyse zaten çocuk her yerde oynar. Yani illaki Fenerbahçe'de oynayacak falan yaşanacak. Bunu da çok fazla büyütmeye de gerek yok.
0: Yaz boyunca kimse zeminlerden haber yapmaz. Her sene sezon başlayınca zeminler kötü, zeminler çok kötü derler. Bu stat zeminlerini gündeme almak gerekmiyor mu?
1: Fenerbahçe'nin stadın zemini...
0: Yankilerinin stat zemineri güzeldi be.
1: Ben bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin stat zemini güzel. Biliyorsun hibrit çim zaten. Hı. Ve her sezon sonu bu çimler, hibritler, şeyler çünkü tekrar ekiliyor. Ve genel kurulda da zaten bozulmasın diye çimler kenarlarda yaptılar. O çimlere bastırmadılar kimseyi. Fenerbahçe bu anlamda zeminler kötü ama tüm kulüplerimizin zeminlerinin bu şekilde olması lazım. Hatta federasyonun ceza vermesi gerekiyor mesela. Zemin kötüyse oynatmayacaksın abi o zaman statta. İyi bakım yapmıyorsa zemin kötü mü kardeşim, o statta oynatmayacaksın. Diyeceksin ki deplasmanda oynayacaksın veya iyi zemin olan bir statta oynayacaksın. O zaman o kulüp de o zemine bakar. Veya diyeceksin ki federasyon kendi atayacak, diyecek ki kardeşim zemin bakımları ben sorumluyum. Kulüplerin gelirlerinden bunu kesiyorum diyeceksin. Ama o zemin sorununa çözüm bulmak gerekiyor. Ya biz yine göreceğiz, biz yine söyleyeceğiz. Tamam, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un zeminleri güzel diyeceğiz. Ama Anadolu takımlarının zemine gittiğin zaman çok sıkıntılı zeminlerde futbol oynayacaksın.
0: Dünya Kupası'ndan elenen bazı ülkeler, Uruguay, özel uçuşlar iptal, herkes kendi imkanlarıyla geri döndü. Suudi Arabistan Federasyon Başkanı istifa etti, İskoçya Teknik Direktörü istifa etti, Çekya Teknik Direktörü istifa etti. Güney Kore halkı, teknik heyeti ve futbolcuları yerden yere vuldu. Hatta Güney Kore son basın toplantısını blurlayarak verdi. Flu bir şekilde izlerini göstermedi falan televizyonda. Türkiye ise bizim çocuklara villa ve 18 milyon euro para dağıttı ve bunların üstüne teknik direktör, futbolcular ve federasyon başkanı yağ gibi üste çıkıp Türk halkı ve medyayı sorumlu mu tuttu? Burada istifa gerekiyorsa Okan Buruk istifa yazarım, bitiririm demiş bir Galatasaraylı olarak. Arkasına da onu demiş. Okan Buruk istifa demiş. Daha lig başlamadan ya. Doğan abi Fenerbahçe UEFA'dan ceza alıyor. Federasyondan niye almıyor sorusuna İrfan ne cevap verebildi? Dinleyemedim demiş.
1: Niye alsın federasyondan cezaya? İşte yani, limiti açtığı için diyorsun. He. Onun federasyondan, o zaman federasyonun azıcıklarda limitlerle ilgisi yok ki, UEFA'nın limitiyle ilgili. Şey var, Arda Güler'in yaptığı açıklamayı bile eleştirdiler televizyonda. Gördün mü sen onu? Hı hı. Ha? Yani Arda Güler'in yaptığı açıklamayı eleştirdi. Arda Güler çıktı, ne dedi? Dedi ki
0: utanmamız lazım dedi.
1: Eleştirilerde sonuna kadar haklılar. Ben de dahil, herkes kötü. Ben kötü de oynadım. Kötü oynadım. Ya çocuğun bu söylemini bile eleştirdiler ya. Hatta psikolojik tedavi, psikolojik destek alması

0: gerektiğini söyleyen yorumcular oldu. Biz diyoruz ya, nerede hata yapıyoruz? İşte Bunduçi bir hatada. Yani adam kendini, yani suçlu olduklarını futbolcu çıkıp diyor ki biz kötü oynadık, tüm suç bizde diyor. Bunu söylediği için çocuğu yerden yere vuruyorlar mesela. Sonra diyoruz ki nerede hata? Ne yapacağız, her gün pop pop diyecek miyiz mesela tüm oyunculara? Sen büyüksün falan mı diyecek mesela?
1: Programın ismini değiştirmişler. Zemin kötü diye yazmışlar sadece.
0: Zemin kötü?
1: Ama ya o da kaldı işte efendim. Vurguyu yaptım ben arkasına.
0: Ondan sonra 3 nokta mı koymuşlar?
1: Kollayın futbolu derken işte. Öyle. Futbol güzel bir iş kolu. Keşke ben de yapsaydım. Çalıştığım yerlerde aile olmalıyız deyip 1,5 milyon hiç kazanmadım. Keşke herkes öyle olsa. Aile olmalıyız, aile olmalıyız. Ondan sonra bak Mert Hakan'a aile olmalıyız diyor. Seviliyor. 1 milyon, 3 milyon cepte. Kayıt aile olmalıyız diyor. 1 milyon cepte. Ben de sesleniyorum buradan patronuma. Aile olmalıyız.
0: Çok iyi ama değil mi? Ya, harika, harika yorum ya.
1: Müthiş. Arkadaşlar biz de aile olmalıyız tabii ki.
0: Tabii biz bir aileyiz mesela. Radyo Gol ailesi olarak da.
1: Evet, tabii. Aa, para yattı. Orada bir şey diyemedim. Güzelmiş. Peki İrfan, yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. Artık son bir üzerinden geçtiğimizde Girassi transferi mi gerçekleşir? Greenwood hamlesi.
0: Girassi ile Watkins arasında iki isimden bir tanesini alacak Fenerbahçe forvette. Hatta bu forvet transferini, şimdi şey diyorlar ya, Vedat sakatlandı işte forvet alacak, Fener kanat almayacak gibi düşünce yorumlar yapılıyor. Öyle bir durum diyor. Kanat transferi forvet transferinden bağımsız zaten yapılması planlanan bir oyun şeydi, transferdi. Sağ kanadına Fenerbahçe transfer yapacak, bir de forvet transferi yapacak. Bugün de şeyin son günü, kampın son günü.
1: Topuk yaylasından ayrılıyor. Nereye gidiyor?
0: Topuk yaylası. 3-4 Temmuz'da izin yapacak. 5 Temmuz'da Avusturya gidecek. Avusturya'da 3 tane hazırlık maçı oynayacak. Tabii burada artık Avusturya'ya giderken de bazı oyuncular elenecek. Ya yani bu oyuncular arasında 10 tane futbolcu var. 10 futbolcunun ben hani yollara ayrılır yani. Çünkü 30 oyuncuyu da hepsini Avusturya'ya götürecek halleri yok.
1: Oradan da bilgini aldım. Ben sana şöyle söyleyeceğim. Çok kıymetlidir benim için. Ne kadar burada atışsak da mesajlarda Ramazan diye bir kardeşim var, Beşiktaşlı. O da diyor ki Fenerbahçe'nin kiralıktan dönen oyuncularını Beşiktaş alsa şampiyon olur. Sayayım mı abi diye geçiyor.
0: Doğru.
1: Kalecilere bak. Livakovic, İrfancan Eğribayar.
0: Şey hocam, onu ekle söyleyen Livakovic'i Beşiktaş bir ara ilgileniyordu. Fenerbahçe'ye şartlar sordu ama Dinamo
1: zaten. Defansta Mimović, Fayet, Bekao, Carlos oynamaz mı? Ne eksiği var Jalo'dan, Udakay'dan falan gibi yorumluyor.
0: Diego Carlos oynar.
1: Ama ben ama kanat önce forvetlerden istemiyorum. Cengiz Ünder ve Emre Mor'u hemen es geçiyorum. Oradan hemen orayı görmezden gelip.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Ama Diego Carlos önce ulaşmak lazım. Oynar da.
1: Bartu oynar mı? Ya da Amrabat'ı galiba bildiğim kadarıyla İtalyano istiyor sizden.
0: Hem Livakovic istiyor hem Amrabat'ı.
1: Yani Sofyan Amrabat'ı benim bildiğim Vincenzo Italiano Amrabat'la ilgileniyor diye duydum.
0: Evet, doğru. Doğru duydum.

0: ben konuşurum Mahmut Uslu'yla falan. Oraya dönecektim.
1: 2-250 verelim.
0: Tamam, ben Mahmut abiyle konuşurum.
1: Abi, Amrabat'ta Real Betis'te devam etmek istiyor Doğan.
0: Yani öyle mi?
1: Tabii o da bonservis bedeli ile Fenerbahçe satmak istiyor. Ha, kimler ayrılır ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 41 oyuncusu var ya. Livakovic, İrfan Can Eribayat, Diego Carlos, Mimovic, Ömer Fayet, Bekao, Yiğit Fidan, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Sofyan Amrabat, Anthony Musaba. Kaç saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane.
0: Saydın mı Emre Demir'i?
1: Emre Demir'i saydım. 11 tane. 11 oyuncu.
0: Emir Ortakay'ı?
1: Emir Ortakay bizim oyuncu değil, sattılar geçen sezon.
0: Sattı mı?
1: Defansını sattı.
0: Öyle mi? Ha, gitti, ben Emir'i de kaldı zannettim.
1: Yok yok, bonservise gitti.
0: Yiğit Fidan duruyor.
1: Yiğit Fidan, onu da gönderecekler kiralık olarak. Hı. Yiğit Efe Demir'in de gitme ihtimali var. Yani oyuncu gitmek istiyor zaten. Geçen sezon çocuk o kadar üzerinde baskı oluşuyor ki Doğan. Mesela şeye çıkarken, sahaya çıkarken kusuyormuş bir, birkaç defa kusmuş yani.
0: Evet. Heyecan.
1: Ve oyuncu oynamak istemedi.
0: Salih Uçan'da vardı o problem,
1: baba, hatırlıyor Tedesco'ya musun? Diyormuş ki oynamak istemiyorum hocam diyormuş yani sana. Ben oynatma yani, düşün, oyuncu oynamak ister. Çocuk üzerindeki o kadar baskı var ki oynamak istemediğini söylüyormuş yani.
0: O oyuncuyu deplasmanda oynayacaktın işte.
1: Tabii. Yiğit Efe Demir'i o yüzden bu sezon kiralık olarak başka bir takıma gönderebilirler daha fazla tecrübe kazanması adına. Orada Yiğit Efe Demir'i de koyabiliriz.
0: Şöyle söyleyeyim, iki tane hemen haberi vereyim. Programda mesela senin de düşünceni merak ediyorum. Daha önce ilgilenildi mi? Sizde listede var mıydı? Beşiktaş'ın yeni transferiyle alakalı 10 milyonluk bir sol bek geldi.
1: Kuattara.
0: Kuattara.
1: Fenerbahçe bir ara ilgilendi. İsmi geçti Fenerbahçe'li oyuncunun.
0: İstanbul'a geldi.
1: Genç oyuncu.
0: Dün akşam saatlerinde.
1: 20 yaşında mı? 21 yaşında mı? 20 yaşında, 23 yaş altı kuralında da uyuyor.
0: Anlaşmaların imzalandığı söyleniyor. Bitti olay buraya kadar falan. Kartallar, işaretler, ondan sonra pençeler falan, fotoğraflar verildi ve İstanbul'a getirdi 21 yaşındaki oyuncuyu. Burada büyük bir ihtimalle biraz Önder Özen'in de çok fazla emeği var bu transferde. Çok istediği oyunculardan bir tanesi olabilir. Nasıl yorumluyorsun?
1: Kuattara genç bir oyuncu. Ve hani 23 yaş altı bu kurala da uyduğu için bence Beşiktaş için daha iyi bir transfer olarak değerlendirebiliriz. Ama Beşiktaş'ın öncelikle bir forvet transferi yapması gerekiyor. Orada da Vlahovic ismi gündemde. Vlahovic için bayağı bir yoğun temas kuruyorlar. Benim bir aldığım bilgiler Vlahovic Fenerbahçe'ye de öneriliyor. Hı hı. Ama Fenerbahçe devreye girer mi onu bilmiyorum bak. Önerilmiş yani Fenerbahçe'ye.
0: Beşiktaş'ın daha çok ilgilendiği bir oyuncu.
1: Babası biliyorsun menajerliğini yapıyor Vlahovic'in. Babası
0: biliyorsun Beşiktaş Aslani ile El Bilal Ture ile Vazquez ile kaleci daha bir kere oynadı biliyorsun. Jota Silva'yı da yolladı. Kiralık olan bütün isimlerle yolları ayırdı. Cengiz Ünder de bunlardan biriydi.
1: Alsaydınız keşke.
0: Yani olmadı işte, ne yapalım.
1: Be. 6 milyon euro bonservis ödene ödeyip insan alır.
0: Ama siz de parlayabileceğini düşünüyorum.
1: Umarım. Cengiz, ben şöyle söyleyeyim, Cengiz artık bir şeyin farkına varması lazım. Kariyeri Fenerbahçe'ye geldikten sonra hiç şey yapmadan iğme tamamen dibe doğru gidiyor. Cengiz için son şans.
0: Hani kendini rahat edebileceği bir takıma gitse, Kocaeli gibi bilmem ne gibi falan, yakma oraları da diye söylerler de. Hani orada biraz daha iyi oynar mı? Mesela Muçi gibi biraz kendini bulur mu?
1: Başakşehir'e dönmek istin işte. Başakşehir.
0: Başakşehir kendini bulabileceği bir camia değil. Yani tamam, baskı yok, taraftar baskısı bilmem nesi falan o kadar olmayabilir diyebilirsin de. Mesela yeni gelmiş bir Çorum kullanabilir mi diyeceğim. Abi Çorum'da bile şöyle derler. Abi Cengiz'i yak. Yok.
1: Abi, o yüzden Cengiz'in kendi öz eleştirisini yapıp artık bu son şans yani, kampta değerlendirdi, bilmiyorum topu geldiyse tesislerinde
0: ya da Erzurumspor falan düşünür mü mesela?
1: Şöyle söyleyeyim, fizik olarak fit gelmiş ama nasıl performans sergiledi onu bilmiyoruz.
0: İlk paylaşımları takımdan aynı düz koşu yaparken kendi yaptı biliyorsun. Evet. Sezona hazırlanıyorum evet, diye Cengiz evet. Yaptı.
1: Yani. Cengiz özel hayatı da artık daha düzene girecektir çünkü evlendi. Hı hı. Yani burada da artık bir sıçrama yapması lazım Cengiz'in. Yani tekrar bize eski Cengiz'den en azından görüntüler vermesi gerekiyor.
0: Fransız sol bek Beşiktaş'ta hayırlı olsun. İzlemek lazım. Oyuncu ne kadar iyi oyuncu. Takımlarında bunları yapmış. İstatistiği böyle, gol katkısıydı, engelleyişiydi, kanattaki performansıydı falan deyince.
1: Beşiktaş'ta bir de şans var ha, şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın dünya şampiyonasında yer alan futbolcuların tüm takımları elendi. Midland maçına en azından 11'de oynayacak.

0: oynayacaklar onları.
1: Olabilir büyük ihtimalle, evet o da var. Bir de aynı zamanda şey de var. Almanya'da elenince kaleci de gelme durumu söz konusu.
0: Ya o açıdan Beşiktaş'ın...
1: Bu arada kaleci deyince Ersin'i sildi Beşiktaş. O bilgiyi verelim.
0: Evet, Ersin
1: Ersin gelmek istemiyor Beşiktaş'ta.
0: Hull City'ye gidecek herhalde değil mi Ersin?
1: Yani herkes de Hull City'ye gidiyor ya Türkiye'de.
0: Ama Ersin bence o kadar kötü bir kaleci değil. İşte yani oyuncu bence birçok maçta da çok iyi performans.
1: Kim var biliyor musun? Tayyip Talha vardı bizde, hatırlıyorsun.
0: Evet, o da alınmamış kadroya.
1: Emrecan Uzunhan, Gökhan Sazda, El Musrati, Onana, Elan Ricardo, yaşına rağmen 22 yaş şeyden dolayı.
0: Ricardo diye bir futbolcunuz mu vardı siz?
1: Yani o bir kere şortlarıyla mortlarıyla çıkmıştı da, TikTokçu bir tane futbolcu var diye hiç oynamadan gitti ya. O
0: buna iyi bonservis vermişti.
1: João Mario ve Can Keleş sözleşmeleri sona eren kaleci Ersin Destanoğlu'nun da kampa götürülmediğini söyleyeyim.
0: En azından sözleşmeleri sona ermiş, sizde devam etmiyormuş yani, o önemli.
1: Salih Uçan'la yollar ayrıldı. Aslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, Elbilal Ture ve Vazquez transferi de bitti. Bu arada şöyle sevindirici bir şey duydum.
0: Ama sizin mesela şey de var değil mi? Bankalar Birliği devam ediyor.
1: Evet, bizde borç var.
0: Yani Beşiktaş bence en çok zorlayacak konulardan
1: Serdar bir tanesi. Serdar Topraktepe altyapı sorumlusu Beşiktaş'ta biliyorsun. Kaç oyuncu yollamış biliyor musun?
0: Kaç?
1: Kampa.
0: Bir mi?
1: Alternatif olarak İtalyano'ya demiş ki, bak bu çocuklara iyi bir bak demiş. Onlar Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Kartal Cengizler, Azem Yortaç, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Ahmet Okutan ve Azat Demir kamp kadrosuna dahil edilen genç oyuncular Serdar Topraktepe tarafından yollanmış. Var mı, çıkar? Ben tabii
0: umarım bir iki tane çıkar.
1: Oktay'ın çıktığı dönemi hatırlıyorum mesela. Yani
0: umarım,
1: altyapıdan geldiğinde
0: bir iki tane.
1: Hazırlık maçıyla taraftarın bir anda hayran kaldığı ve formayı alan oyuncu gibi.
0: Umarım bir iki tane çıkar yani, niye çıkmasın?
1: Yani
0: mesela Fenerbahçe'de de var. Alaaddin Ekici var. Ben oyuncu çocuktan mesela harbiden beklentilerim yüksek. Yani ve umarım şans verilir. Daha fazla şans verilir ve çocuk oynar. Vermek lazım aslında. Şans vermek lazım. Kulüplerimizin kurtuluşu bu. Kabul etsen de etmesen. Daha altyapıya önem vereceksin. Altyapıdan oyuncular çıkaracaksın. Oyunculara şans vereceksin.
1: Yani bunu mesela şu an Galatasaray taraftarına söylediğinde abi altyapıdan çocuk falan demiyor. Yıldız üstüne yıldız. Abi bak, majör transfer bekliyor.
0: Galatasaray'da da sıkıntı var. Tüm kulüplerimizde sıkıntı var. Bu bütçelerle, bu ödenen maaşlarla, bu yayın geliriyle bu kulüpleri döndüremezsin. Ondan sonra borçlar ortaya çıkar, vergi cezaları ortaya çıkar. Vergi cezaları, dört büyük kulübün arada vergi cezası 30 milyar TL'den falan bahsediliyor. Bu kulüplerimiz yine gidecek devlet büyüklerinden, vergilerimizi indirin, cezalarımızı affedin diyecekler. Ondan sonra da yine harcamaya devam edecekler. Bak Galatasaray'da da herhalde ödeme sorunu varmış. 2 ay geriden dönüyor. Şampiyonluk primleri verilmemiş halen. Yani kulüplerimizde hiçbiri şey değil, dört dörtlük değil. Sıkıntılar var. Abi senin bak, senin şampiyonluk gelirin toplam Doğan 8 milyon euro ya. Şampiyon olduğun zaman ligde 8 milyon euro para alıyorsun. Hani bu şey alarak değil, toplamda. Hı hı. Bir futbolcuya 11 milyon euro veriyorsun. Sen bir futbolcunun şampiyon olduğu zaman bir futbolcunun parasını karşılamıyor şampiyonluk gelirin. Ondan sonra kulüplerimiz boştur. Yani bu şeyler ekonomi döndürülemez. Onu söyleyeyim yani. Eninde sonunda bir yerde patlayacak. Zaten yavaş yavaş patlıyor artık.
1: Bak en azından... Ya öyle bir diyorsun ki Ersin sana gelmek istemiyorum. Birebir sana söyledi. Gerek oyuncuları gerek yönetimi böyle yaparak taraftarın önünü atmayı bırak bence diye yazmış da.
0: Atma sen de, taraftarın önüne niye atıyorsun?
1: Ben bu olaylar olmadan diye bir şey söylemiyorum. Ben Serdar Adalı'ya söz verdim deyip konuşmuyorum diyen Murat Özen değil mi? Ben Beşiktaş'a sildi derken kampa götürmemiş zaten.
0: Evet.
1: Anladın mı? Yani Ersin'i sildi. Buradan onu anlıyorum ben.
0: Tabii canım, kampa
1: götürmemiş. Ama ben hani Ersin'le bir görüşme var. Ersin'den gelecek cevabı göre bekliyor ama bana göre de böyle olmasın. Ersin de silmesi lazım diye bir şey söylemedim ki ben. Beşiktaş Ersin'i sildi.
0: Evet.
1: Diye söyleyebilirim. Kampa götürmedi çünkü. Cengiz Ünder'i verin Sergen Yalçın'a. Bir ayda bak nasıl yorumcu yapıyor demiş. İlahi ya.
0: Ama şey yapmış ya.

0: Cengiz'i bana mikrofonu verin. Cengiz'i bana verin, ben Cengiz'den yararlanırım demişti. Yararlanamadı.
1: Yani Candaş Tolga'nın yerine bence Cengiz oynar.
0: Sergen Hoca şey yapmıştı biliyorsun. Yoruma açınca bayağı hızlı başladı yine.
1: Yaptı.
0: Hızlı başladı yine.
1: Bu nasıl patlar biliyor musun bu video hocam falan diye bir tane takımla ilgili söyledi yine böyle bir şey değil mi? Milli takımlarla ilgili. Haaland'la ilgili konuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan.
0: Haaland da atıyor ya. Haaland'ın bir videosu var ya, yemek yerken. Bu gerçek video.
1: İyi tabii ki. Başka birinin yemek yerken öyle ağzını tamamen doldurup aynada kendini görüp korkması bir Çinlinin, yani uzak doğulu daha doğrusu da o.
0: Bunu yapay zeka
1: ile. Yapay zeka ile Haaland'a çevirmişler.
0: Ama bir tane şey var, yürüyüşünü falan taklit etmiş bir tane kadın var sosyal medyada. Birebir yürüyüşünü falan. Çok aydı ya. Bayyak yapmış ya. Ama bu şimdi adam atmaya devam ediyor sürekli. Kaç son 13 resmi maçında milli takımda gol atmış sürekli.
1: Bu arada en güzel gol şu an Şomuro'da bulmuş.
0: Evet, aşırtma.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu 3. maçında Özbekistan formasıyla Demokratik Kongo'ya, senin takım attı.
0: Attı evet, tamam, ben takım attı.
1: Kongolu İrfan. Ondan sonra o Demokratik Giresunlu.
0: Bir de neydi? Kuruçao.
1: Kuruçao falan dedik.
0: Kuruçao'ya mesela baktım, ne dünya şey hayata nerede falan diye.
1: Buldun mu?
0: Buldum. Küçük
1: bulabildin mi? Büyük adayla aynı. Orada da ne yangın çıkmıştın gece ya büyük adada?
0: Şey sahilde restoran yanmış. Restoran yanmış. Orman Allah'tan çok fazla ormana sıçramamış. Evet, yani. Evet. Sıçramış bir kenara ama orayı hemen söndürmüşler.
1: Belki Ersin Beşiktaş silmiş olabilir mi abi demiş.
0: Mesela bu çok dikkat etmek lazım. Çok şey ya, çok sıcak havalar. O yüzden ormanlık alanlarda veya çevresinde araç sürerken en azından izmaritleri falan atmamak gerekiyor. Çok dikkat etmek lazım.
1: Evet, mesele eğer altyapıya geldiyse program bitmiş demektir.
0: Tamam, transfer
1: Türk futbolunda biri altyapıdan bahsediyorsa bilin ki o program sıkılmıştır, bitse de gitse de dönmüştür.
0: Artık şey yok, transfer yok, ne yapalım, aynı isimler üzerinden gidiyoruz.
1: Bakın
0: yani.
1: Arkadaşlar, ben de söyleyeyim size, bir programcı altyapıdan gerçekten bahsediyorsa abi, bak Beşiktaş'ın altyapısından 4 tane oyuncuyu kadroya vermişler, işte Galatasaray'da 2 tane oyuncu deniyormuş, Fenerbahçe'de şu varmış falan, bir Ajax'ın altyapısı sistemiyle konuşmaya oraya girildiyse, bir de Kocaeli geldi, işte Sakarya, Eskişehir gibi takımların da gelmesi lazım konusu da açıldığında, kapatın orayı, kaçın. Ben size ne söyleyeyim, orayı kapatın kaçın.
0: Ama Kocaeli geldi.
1: Tamam, Kocaeli geldi ya. Şimdi oradan devam. Bak gördün mü, Kocaeli'nin gelişini boşuna demiyorduk. Sakarya gibi, Eskişehir gibi, Eskişehir'de Bursa gibi. Onlar da gelmeli.
0: Bursa da geliyor.
1: Tabii. Öyle işte.
0: Bursa da yavaş yavaş geliyor.
1: Teşekkür ediyorum İrfan. Görüşmek üzere. Var mı dijitalde?
0: Var, bekliyorum.
1: Bekliyorsun.
0: Bir de yayın var.
1: Peki. O zaman yarın kısmetse konuşmamak üzere Murat Üzen'e bağlanacağız. O da kızıyor çünkü. Diyor ki abi, başkan diyor konuşmayın dedi diyor.
0: Öyle mi diyor?
1: Olabilir derim ben diyor abi, ama söyleyemem abi diyor. Önder Özen'e söz verdim diyor, konuşamayacağım diyor. Hep öyle.
0: Onu Twitter'dan yazıyor. Ondan sonra Murat Üzen Twitter'dan yazıyor. Konuşamayacağım diyor, evet, ama Twitter'dan yazıyor.
1: Konuşmadım ki başkanım, yazdım sadece diyor o da. O da çakal.
0: Neyse, Giresun'a gidiyorum bu arada. Allah izin verirse.
1: Haftaya telefon bağlantısı yapacağız.
0: Telefon bağlantısını Giresun'da yayladan
1: fındık
0: falan.
1: Fındık gibi yayın bekliyorum senden.
0: Yok, fındığa gitmiyorum işte. Fındık Ağustos ayında ya, oradan kaçıyorum fındığa gitmemek için falan. Temmuz ayında gidiyorum.
1: Sizin ev deniz kenarına yakın mıydı?
0: Evet, yakın. Yürüyerek 5 dakikada gidiyorum ben.
1: Bak.
0: Tabii canım.
1: Güzel.
0: Şehir merkezinde
1: tam
0: oturuyorum.
1: Tam dönemi.
0: Bulancak. Tabii şehir.
1: Denize en yakın yer.
0: Tabii abi, 5 dakikada gidiyor.
1: Google Earth'ten bulur muyuz?
0: Fisko Birliği'nin arka tarafı.
1: Bak, mahalleyi de verdi oradan, devam etti güzel.
0: Fisko Birliği'nin arka tarafı, gideceğiz. Şey yapacağız. Önce bir yaylaya gitmem lazım. Uzun yıllardır gitmedim ya. Bektaş Yaylası'na bir gideyim.
1: Son transfer özeti geçin de öyle kapatın demiş. Olmaz. Yani her istediğini yaptın da bittim ben.
0: Şeyden bağlanacağım ya. Yayladan bağlanacağım bu sefer.
1: Yayladan bağlanacak.
0: Son. Takım Avusturya'ya gidecek. Ben de şey,
1: Fenerbahçe'ye ne geliyor dedin? Girassi ile kim?
0: Girassi ya da Watkins.
1: Watkins geliyor.
0: Greenwood için Fenerbahçe yoğun çalışma yapıyor ama burada Atletico Madrid de devreye girdi. Şimdi Roma ile yarışıyordu. Şimdi Atletico Madrid de devreye girdi. Greenwood da bu konuda pazarlıklar devam ediyor. O olmazsa Brahim Diaz ve Adeyemi'ye Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Stoper için Malang Sarr'la görüşmeler devam ediyordu. Ancak Malang Sarr'ın isteği, yani yıllık ücret 8 milyon euro civarında bir isteği var, imza parası hariç. Ya yönetimin burada düşüncesi de toplam işte 8 milyon euro oyuncu

0: versek 3 yıllık sözleşme 24 işte şeyle beraber imza payı 30 milyon euro. Yani bu rakamı vermeyi pek düşünmüyorlar. O yüzden de Osterwold'da zaten hocanın kalmasını istediği bir isim. Osterwold'dan kaldığı bir senaryoda ise bir stoper transferi yapılmaz diye düşünüyorum. Yabancı en azından. Diğer taraftan yerli stoper içinde Adi Demirbay ile Ümit Aktay isimleri halen gündemde Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan sol bekle ve sağ beklerde şu anda bir yeni transfer düşünülmüyor. Orta saha rotasyonu zaten tamam. Sol kanat orada Kerem var. Orada Oğuz Aydın'ı da değerlendirebilir ki hoca İsmail Kartal Oğuz Aydın'ın Oğuz Aydın'ı görmek istiyor ve Oğuz Aydın'dan daha fazla yararlanacaktır hoca. Çünkü Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye geldi ama gerek Mourinho döneminde gerekse Tedesco döneminde yeterli şans verilmedi oyuncuya. Son milli takımın son Amerika ile oynadığı maçta da iyi performans ortaya koydu Oğuz Aydın. Dolayısıyla ben Oğuz Aydın'ın daha fazla forma şansı bulacağını ve yeni sezonda da adeta yeni bir transfer gibi olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da forvet transferi zaten söyledik. Burada Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı Vedat Muriç'in sezon başı kampında sakatlık yaşaması ve sezon başı kampını kaçırması olacak. Çünkü bir oyuncu için sezon başı kampı çok önemlidir. Onun tekrar Vedat Muriç'in ise toparlanması, sakatlıktan sonra çıkıp oynayacak düzeye gelmesi biraz daha zaman alacak. Ama diğer taraftan da Talişka'nın bu kez yeni sezon kampına katılması bence önemli bir avantaj. Önceki sezon devre arasında kadroya dahil edilmişti Talişka. O Arabistan'dan geldiği için bir alışma süreci geçirmişti. Hı hı. Sonraki geçen sezon kampında da geçen sene de Portekiz kampı öncesi sakatlık yaşamıştı yine ilk etap kamp çalışmasında ve Portekiz'e gitmemişti. Sezon o Portekiz kampını kaçırmıştı. Şimdi ise topuk ellerinde bir ağrı oldu ama ciddi son MR bulgularında bulguya rastlanmadı. Sadece ağrı olduğu ayağında bir güçlendirme çalışması yapacak. Avusturya kampına takımda dahil olacak. Talişka'nın da bir sezon başı kampını eğer sakatlısız geçirirse bu kez Talişka'nın da hani daha güçlü, fiziksel anlamda daha güçlü bir Talişka daha etkili bir performans ortaya koyacaktır. Gerek 10 numara pozisyonunda gerekse de forvette alternatif olarak değerlendirecek. Gornik maçında da ben forvet olarak Talişka'yı bekliyorum. Ha, yeni forvet mutlaka transfer edilmeye çalışılacak ama şimdi gelecek oyuncunun takıma uyum sağlaması, işte eğer tatildeyse gelip burada fiziksel olarak kendini takım seviyesine çekmesi zaman alacağı için ilk maçta şeyin yokluğunda, Vedat'ın yokluğunda Talişka forvet oynayacaktır diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Yarın saat 10'da buluşmak ümidiyle.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
5: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız saat 14'e kadar. 14'ten sonra da sokak futboluna devam edeceğiz. 15'e kadar, saat 15'i gösterene kadar buralardayız. Umarım sizler de o saate kadar bizimle beraber olursunuz. Atakan Kurt'a da bir merhaba diyelim. Abi selamlar.
6: Selamlar, sevgiler. Şu an yayınlar veriyorum.
5: Teşekkür ediyorum. Bu hafta neredesin abi? İstanbul sınırlarında mısın yoksa yine böyle farklı noktalarda mısın?
6: Şu anda İstanbul'dayım. Orada izin verirse yarın Slovakya Bratislava Beşiktaş kampına gidiyorum. Samorin'e.
5: Kampa gideceksin. Ha, iyi.
6: Kampanacağım be. 3-8 Temmuz. Orada izin verirse inşallah Slovakya Beşiktaş kampında olacağım. Orada izlenimler, analizler, oyunculara bakacağım. Teknik direktör İtalyanlara bakacağım. Otlara'ya bakacağım. Ne gibi sistemle oynatıyor, ne gibi taktikler yapıyor, nasıl çalıştırıyor. Oyunculara neleri dikte ediyor, neleri söylüyor, neler bekliyor. Çok merak ediyorum ve onun için gidiyorum Ömer Fikreşen'le beraber.
5: Evet, Ömer Fikret Şen'e de selam olsun. Eski dostlarımızdandır. Ottar mı? İşte ben yapay zekaya sordum, o Vatara diye çeviriyor falan. Ottara diyelim hadi, Vatara diyenler de var. Nasıl bir oyuncu abi? Monaco'dan oyuncu almak böyle bir tık riskli gibi sanki. Galatasaray'dan bunun örneklerini biliyoruz ve ben bu

0: oyuncuyu yani Monaco'yu da izledim ama çok fazla göremedim yani Monaco'nun rotasyon oyuncusu. Genelde o bölgede hep Zakaria'yı görüyordum. Biraz anlatır mısın bize oyuncuyu?
1: Yani Monaco'dan 21 yaşında bir oyuncu almak çok kolay değil. Yani sürekli oynayan bir oyuncu olsa zaten sen niye tercihsin? Oyuncu dripliklerde, hücumsal verilerde, ofansif özelliklerde en iyi beklerden bir tanesi. Hatta Mendes'den sonra en iyi driplik yapan, en iyi ofansa çıkan, sürekli koşu atan ve de isabet orada ve isabet pas sayısında en iyi ikinci bek olarak gözüküyor Fransa'da. Ama defansif verilerde aynısını söyleyemeyiz. Arkasına çok adam kaçıran, defansif zafiyetleri bulunan ve defans anlamında problemler yaşayan bir oyuncu tipi. Yani Beşiktaş ve Italiano onun arkasını kapatabilirlerse, açıklarını kapatabilirlerse, Jalo Akpadoğ ya da orta sahaya alacakları dinamik oyuncularla oyuncuların eksikliğini giderebilirlerse otlardan verim alabilirler. Tabi yanında oynayan, kalede oynayan, orta sahada oynayan ve özellikle önünde oynayan oyuncu da çok önemli. Yani sol kanada alacakları oyuncu da çok önemli. Önüne alacakları oyuncu hem ofansla etkiliyse, hem iyi adapte oluyorlarsa birbirlerine, koordine oluyorlarsa ve de defansa, beke yardımcı oluyorsa problemden ortadan kalkar. Ama dediğim gibi hücumsal olarak çok iyi oyuncu ama defansif olarak ciddi zafiyette olan bir futbolcu.
0: Evet, sakatlık problemi senin canını sıkıyor mu bu konuda? Önceden yaşadığı sakatlık problemleri de olmuş.
1: Can sorunu alamadım. Bir kez daha alabilir miyim?
0: Sakatlık problemleri canını sıkıyor mu? Çünkü çok sakatlığı...
1: Sakatlık problemi, evet. Sakatlık problemi var. Çok sakatlanan bir oyuncu değil ama geçen sene 132 gün oynamamış. Ondan önce 2 sene 30 gün oynamamış. 3 sene önce de 16 gün oynamamış. Ama geçen sene evet 132 gün oynamamış. Çünkü diz sakatlığı yaşamış. İnşallah kronik olmamıştır. Kronik değildir. Ya da nüksetmez. Mart'tan bu yana oynamıyor. Şu anda sakatlığı geçti. Ama şu anda antrenmanlara başlarsa, işte yük binerse, fizik kondisyon yüklenirse 23 Temmuz'daki Midilat maçında oynar mı oynamaz mı muamma. Yetişimi bilmiyorum. Ama o maçta Rıdvan'la da idare edebilir. Ya zaten ben Midilat maçında çok böyle aman aman bir performans ve tur beklemiyorum Beşiktaş'ta. Çünkü Beşiktaş transferlerini 23 Temmuz'a kadar yapamaz. Sol kanada orta sahaya ve kaleye oyuncu yetiştirebilir. Ama şöyle bir handikap var. Çok değerli toplu, çok diri bir takım. Ve antrenmanlarına ve hazırlık maçlarına çok erken başladılar. Yani çok hazır gelecekler. Beşiktaş maçında çok avantajlı olacaklar. Yani Beşiktaş Midland'a elerse benim için büyük bir sürpriz olur, öyle söyleyeyim.
0: Evet, Beşiktaş'ta tabii yolların ayrıldığı da birçok isim var. Ayrılıklar üst üste geldi. İşte Vazquez de yollar ayrıldı. El Bilal Ture gitti. Cengiz Ünder gitti. Jota Silva gitti. Salih Uçan gitti. Yine Aslani gitti. Yani Beşiktaş yeni bir yapılanmaya giriyor. Evet, zaman zaman Beşiktaş yönetimini eleştirsek de hani bu vedalar senin için ne anlam ifade ediyor abi?
1: Yani doğru vedalar. Sergen Hoca Şalo ve Çerni'nin gitmesini istiyordu ama Şalo ile Çerni'nin kalması bence doğru oldu. Bu kadar fazla değişim, bu kadar fazla oyuncunun gitmesi gelmesi, sirkülasyon bir takım için çok sağlıklı değil. Yani sonuçta Şalo kötü oyuncu değil, Çerni kötü oyuncu değil. Bu oyuncular ilk 11'de de, yedekten de, rotasyonda da kullanılabilir, katkı verirler, iyi bir takımda ciddi etki yaratabilirler. Onun için ben Şalo'dan da Şerni'den de iyi performanslar bekliyorum. Ayrıca Dünya Kupası'nda Akpadoğ milli takımında sol stoper oynuyor. Yani Akpadoğ'u sol stoper oynatıp yanına sağ stopere Şalo'yu da koyabilir. Zaten bir tane sol stoper de arıyor Beşiktaş. Büyük ihtimalle kaleci Nübel'i alacak gibi de duruyor. Ben bir hafta 10 gün içerisinde bu transferin netleşeceğini ve biteceğini düşünüyorum. Çünkü Nübel'i 23 Temmuz'daki Midilat maçına çıkarmayı düşünüyor Beşiktaş. İyi bir kaleci Nübel. Yani alacağı rakamlar vesaire, bunlar ciddi rakamlar ama iyi bir kaleci transfer ediyor. Dün Almanya'daki arkadaşlarımla konuştum. Oradaki nabzı tutuyorlar. Haberlere bakıyorlar, yorumlara bakıyorlar. kendi Alman arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Ciddi şaşırmışlar Nübel'in Türkiye'ye Beşiktaş'a gelmesine. Hatta çok eleştiriyorlarmış. Dalga konusu da olmuş. Yani senin Türkiye'de ne işin var? Aynısını Sanayi'ye yapmışlardı. Çok iyi kaleci olduğunu belirtiyorlar ama. Yani Beşiktaş eğer Nübel'i alırsa çok büyük bir kaleci transfer edecek diyorlar. Merakla bekliyorum ama olacak gibi duruyor. Sadece işin Bayern Münih tarafı kaldı. Bayern Münih kulübüyle pazarlıklar, verilecek bonservis bedeli vesaire bunlar konuşulacak. Ama dediğim gibi Nübel'le Beşiktaş arasında herhangi bir sıkıntı yok. Tek problem bonservis pazarlığı. Onun da ben bir hafta 10 gün içerisinde netleşeceğini düşünüyorum. Onun dışında Beşiktaş dün Belçika'nın elenmesini bekliyordu. Hatta Senegal'in 2-0 önde olması, turu geçecek olması, o ihtimal Beşiktaşları heyecanlandırmıştı tur uzat konusunda. Ama 86 ve 89'a gelen goller, 120. dakikada 3-2'ye getirilen gelen gol, sonra Senegal'in elenmesi, Belçika'nın devam etmesi Beşiktaş'ta keyifleri kaçırdı. Çünkü Trossard'dan yanıt bekliyorlar. Trossard'a yıllık 6 milyon euro önerildi. Sonra 8 milyon euro istedi Trossard. Ona okey denildi. Bütün şartları kabul edildi ama 4 yıllık mukavele istiyor. Beşiktaş'ta 4 yıla çok yanaşmak istemiyor. Çünkü 32 yaşındaki bir oyuncu. 4 senelik mukavele demek 36 yaşına kadar burada oynaması demek. Yani Trossard'dan siz 4 sene aynı verim alamazsınız. Bilemediniz 2 sene aynı verim alabilirsiniz. Yani Beşiktaş o konuda görüşmelerini, temaslarını ve pazarlıklarını sürdürüyor. Trossard olabilir. Başka takımlara da bakıyor. Bu arada iyi de oynuyor diyor aklısında. Sonuçta Premier Lig'de iyi oynadı. Şampiyonlar Ligi finalinde iyi işler yaptı. İsteyen kulüpler de var ama o rakamları veren, o sözleşmeleri kendisine öneren kulüp sayısı çok az. Arabistan'da o şartları alabilir, daha iyisini alabilir. Ama başka kulüplerde ya da başka ülkelerde aynı şartlara ve sözleşmelere alacak gibi durmuyor. Ama Beşiktaş'ın başka adayları da var. Laurent de var, Davidashvili var, başka isimler de var. Hala temaslar devam ediyor Beşiktaş'ta. Cihacım.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz sürüyor. 0212-273-10-10'a mesajlarını atabilir dostlarımız. Bu Vlahovic ve şimdi de Pellegrini transferleri ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş'la anlaştığı iddia ediliyor Pellegrini'nin. Hani orada bir Sosa havası estirebilir mi? Hani yaşı da 30, iş alakası nasıl onu da bilmiyorum ama hani alaklıysa, sakatlık yaşamazsa, hani maliyetinden bağımsız iyi bir transfer gibi duruyor Pellegrini. Ama hani şimdi az önce bahsettiğin Trossard 32, Pellegrini 30, biraz daha böyle gençten yaş ortalaması daha yükseğe doğru gidiyor Beşiktaş. Bahsedilen transferlerden tabii, daha alınmadı oyuncular ama yakın olan isimlerden bahsediyorum.
1: Tabii şimdi İtalyan sisteminde çok böyle 30-32 yaşındaki oyuncularla önde baskı yapmanız zorlaşabilir. Yani onun dengesini bence iyi sağlayacaklardır. Trossard çok klas bir oyuncu. Vlahovic çok klas bir oyuncu. Vlahovic genç bir oyuncu ama. Yani Vlahovic de Beşiktaş'tan süre istedi. 4-5 büyük ligle temaslarım var. Oradaki takımlarla temaslarım var. Onlarla görüşeceğim. Eğer onlar olmazsa size dönüş yaparım dedi. Tıpkı Trossard gibi. Ama Vlahovic daha genç bir oyuncu tabii. Vlahovic bu şartları, bu sözleşmeleri yine bulabilir. Ama Trossard bulamayabilir. Göreceğiz. Şu anda Beşiktaş bakıyor. Şimdi kolay değil Cihan. Yani hiçbir oyuncu Türkiye Ligi'ne, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakmıyor. Sonuçta belki Beşiktaşlı, Fenerbahçeli arkadaşlarımız kızacak. Ben Beşiktaşlıyım ama Galatasaray gittiği zaman oyuncular daha cazip geliyor. Çünkü son 4 yılı şampiyon olması, çok yıldız isimleri barındırması, Osimhen, Sané gibi oyuncuların, Davinson Sanchez gibi oyuncuların Galatasaray'da oynuyor olması, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene son 16'ya kalması, yine bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ciddi bir şey yaratıyor oyuncularda. Sıcaklık yaratıyor. Ama Beşiktaş'la aynı oyuncuya gittiğiniz zaman bakıyor son 4 senedir kaos hakim. Başkanlar, yönetimler, hocalar, oyuncular sürekli değişmiş, sirkülasyon var. 4 senedir Kasım'da olan bir Beşiktaş, Avrupalarda olmayan bir Beşiktaş, kadro kalitesi henüz yeterli olmayan bir Beşiktaş. Oyuncular gelmemekte diretiyorlar ve oyalıyorlar. Diyorlar ki işte bekleyin. Biz başka takımlarla görüşüyoruz. Tabii Türkiye Ligi de var. Tabii Beşiktaş ve Fenerbahçe o problemlerle

0: boşu. Galatasaray bir nebze olsun bu konuda rahat. Onun için Beşiktaş'ın işi zor. Ama büyük ihtimalle Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi artık takımların çok düşünmediği ama Türkiye Ligi'ne fazla gelebilecek futbolcularla elbette ki masaya oturulacaktır ve Beşiktaş bu oyunculardan bazılarını getirecektir.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz sürüyor. Döneceğim abi tekrar Beşiktaş'a ama yani şunu sormak istiyorum. Seninle telefonla yani yayına bağlanmadan önce de konuştuk. Dünya Kupası'nı böyle beğenmeyenler de var. İşte çok beğenenler de var. Sorduğumda işte birçok kişi 2002 Dünya Kupası'nı söylüyor. Tabii ki o dönem işte bence insanlar kupanın, organizasyonun, işte maçların ya da oyuncuların değil, o dönem içinde bulundukları mutlu dönemlerin dair anılar olduğu için tabii ki 2002 diyebilirler. Mesela bana göre de en iyisi 2006'dır ama bu Dünya Kupası da bence çok iyi maç anlamında, saha içi anlamında. Ama çok beğenmeyen de gördüm. Senin yorumun nedir?
0: 2002 Dünya Kupası güzel bir turnuvaydı. Hem turnuva anlamında hem maç anlamında. Türkiye için de çok iyiydi. Maçların yarısı keyifliydi. Ama çok yıldız olmayan bir turnuvaydı. Hatta Fransa grup elemelerinde elendi. Zidane ilk maçta oynamamıştı. Senegal Fransa galibiyetiyle başlamıştı. Brezilya sadece yıldızlar olan bir takımdı. Ronaldinho, Rivaldo ve Ronaldo vardı. Fenomen Ronaldo. Ama onun dışındaki takımlarda yıldız ve star oyuncu yoktu. 2022 Dünya Kupası keyifli bir turnuvaydı. Katar'daydı. Messi damga vurdu. Çok konuşulan bir turnuvaydı. Mbappe çok iyiydi. Fransa-Arjantin finali belki de Dünya Kupası tarihinin en iyi finaliydi. Messi'nin damga vurduğu ve kupayı aldığı bir turnuvaydı. Ben 1990'dan beri Dünya Kupası'nı istiyorum. 88 Avrupa Şampiyonası'yla başladım. Ben 1981 doğumluyum. 88 Van Basten, Rekard Gullit. O Rusya maçı 2-0'lık Van Basten inanılmaz golü. O gündür bugündür maç izliyorum. İtalya 90 işte Skilacciler, İtalya'nın iyi oynadığı, Maradona'nın finale çıktığı, Almanya'nın Klinsmann, Effenberg, işte Lidbarski, onun dışında Thomas Hessler, Rudi Föller, böyle enteresan bir takım vardı. Kupayı aldı ama zevksiz bir turnuvaydı İtalya 90. 94'te zevksizdi, Amerika'daydı. Brezilya aldı ama Romario dışında baktığımız zaman takımı çok yıldız barındırmıyordu ama Carlos Alberto Parreira'yla set oyunu ve geriden oyun kurarak ilk o oyun sistemini yapan, monte eden, uygulayan o şeydi ama çok zevkli bir turnuva değildi. 98 Fransa damga vurdu, fena değildi ama benim gördüğüm en iyi turnuva bence 2026. ABD, Meksika ve Kanada Dünya Kupası Cihan. Tek handikapı maçların geceleri sabaha karşı oynanması ve de 23 dakikada su molası, 3 dakikalık su molası, reklam pastası vesaire. Ama onun dışında bütün maçlar çok güzel. Bütün maçlar çok keyifli. Her maçın ayrı bir hikayesi, ayrı bir romanı, olayı var. Dün bakıyorsun Senegal maçı 2-0 önde, 86-89 2-2 oluyor. 120'de Belçika atıyor. Geriden geliyor, turnuvada devam ediyor. Messi damga vuruyor, Mbappe damga vuruyor, Haaland damga vuruyor. Olise, Dembele, ya Vinicius Junior, inanılmaz bir turnuva. Yani tek sıkıntısı Türkiye'nin devam etmemesi. Ama Kongo iyi işler yaptı, Senegal iyi işler yaptı, Fas inanılmaz iyi işler yapıyor. Arjantin iyi oynuyor, Fransa benim Dünya Kupası tarihinde, yani Dünya Kupaları tarihinde gördüğüm en iyi takım. Yani Olise, Dembele, Mbappe ileri üçlüsü birbirini tamamlayan, yani Ballon d'Or olan Dembele sürekli önde baskı yapıyor, adam kovalıyor. Olise inanılmaz hırslı, sürekli Mbappe'ye pozisyon hazırlıyor. Mbappe takımı inanılmaz sahiplenmiş, takım onu sahiplenmiş, takımın yıldızı olarak benimsemiş. Mbappe büyük işler yapıyor. Bence finale kadar gidecek gibi duruyorlar. Tek onları zorlayacak takım İspanya olabilir pas oyunuyla. Ama Fransa yani vasatın altına düşmezse her takımı gülü oynaya yenebilir. Onu tek zorlayacak takım biraz İspanya, biraz Arjantin. Ama dediğim gibi Fransa

0: Kupayı alamazsa ben büyük şaşırırım. Çünkü hakikaten domine ediyor ve eziyor takımları. Yani ben böyle bir Fransa milli takımı görmedim şu an. Bilmem katılır mısın?
1: Kesinlikle yani ben de özellikle bu 2010'u da unutamıyorum. Evet 2006 da güzeldi ama işte Rooney'ler, Messi'ler, Ronaldo'lar bir de Vuvuzela falan vardı ya. Mesela bu Dünya Kupası'nda o tarz bir şey çok duyamadık. Hani bir ara Meksika'da bir şey çeviriyorlardı adını unuttum. Onun sesi çok yayına geliyordu ama.
0: 86 Meksika dalgasını.
1: Evet bir de o var.
0: Meksika'daki maçlarda o Meksika dalgasını görüyoruz. Norveç'in maçlarda kürek çekmesi maç sonu inanılmaz. Çok güzel. Turnuvaya damga vurdu. Fas'ın gollerden sonraki sevinçleri, sevinçleri varmaları, şükürleri, ondan sonra tribünle kenetlenmeleri, performansları, golleri, Hollanda'yı saf dışı bırakması, Afrika takımlarının çok iyi oynaması, damga vurması, Latin Amerika takımlarının, Avrupa takımlarının çok zorlaması, yani bunlar muazzam olaylar bence.
1: Evet, Dünya Kupası devam ediyor. Tabii bir de Messi'nin aranma olayı var. Videoyu gördün mü bilmiyorum. Messi.
0: Gördüm. Messi'ne kahkahalar atıyor. Yani görüyorsun değil mi Can? Adamda seyre şey yok. Yani ego ve kibir yok. Yani ben Messi'yim kardeşim. Beni nasıl ararsınız? Ben bir telefon açıyorum. Sonuçta adam Inter Miami'de top oynuyor kaptan. Ve Inter Miami'nin Amerika Futbol Ligi'nin ve Amerika'da futbol izleyicisinin artmasına sebep olan adam Messi. Yani sonuçta yaptıkları ayıp. Messi'ye bunu yapmaları ayıp. Ama işte şey yapıyorlar. İşte ABD böyle bir ülke. ABD dünyanın en güçlü ülkesi. Aklınızı başınıza alın. Şeyleri vermeye çalışıyorlar ama bunlar ters tepler. Yani yarın bir gün Arjantin ABD maçı falan olursa Arjantin 3 kat daha motive olur o maça.
1: Evet acaba Amerikalı futbolcuları da böyle arıyorlar mı? Aslında tabii ki kural herkese göre kuraldır ama senin de dediğin
0: ama
1: gibi.
0: Ama her takım aramıyorlar.
1: Tabii biz süper gücüz imajını vermek için bunu yaptıklarına ben de inanıyorum. Şunu da soracağım. Döneceğim Beşiktaş'a ama iddialar var abi. İşte bu Dünya Kupası topuyla işte çalışan eski kaleciler vesaire diyorlar ki bu top Dünya Kupası'nda daha çok gol olsun diye yapılmış gibi. Kaleciler aynı golü çok fazla yiyorlar. Yani topa dokunuyorlar ama o top kalenin içine giriyor diyorlar. Ve havada süzüldükten sonra topun daha ağırlaştığını iddia eden kaleciler var. Böyle bir şeyin olma ihtimali var mı sana göre?
0: Kardeşim içinde çip var mı yok mu bilemem. Bu çok uç bir iddia ama emin ol benim de aklıma geldi. Çünkü vuruşlar genelde gol oluyor. Gol olma yüzdesi çok fazla. Dünya Kupaları tarihinin en çok gol alan turnuvası bu. Yani her maçta ikişer, üçer, dörder tane gol ve golden oluyor. Yani Amerika böyle bir şey yaptıysa hakikaten ya bu işi zaten bu emperyalizmin o olayı lanse etme, reklamını yapma, tanıtımını yapma, olayı satma, pazarlama bu işin zaten nirvanası adamlar. Yani onu bile düşünmüş olabilirler biliyor musun? Yani topun ağırlığını düşürmek, topu bazı şekillere büründürmek, topa vurduğun zaman hızlanmasını sağlamak, dönmesini, döne döne gelmesini sağlamak, bunları yapmış olabilirler ki öyle de duruyor zaten.
1: Evet yani Schmeichel falan da bunu dile getirince hani benim de böyle biraz normalde ya yok artık falan herhalde öyle bir şey yoktur diye düşündüm ama yani Dünya Kupası topunda böyle bir şey olur mu deyince ve kalecilerin yediği gollere de baktığında benzer goller acaba mı diyor insan yani dediğin gibi.
0: Tabii yani öyle aman aman kurtarış, evet görüyoruz zaman zaman Paraguay'ın kalecisi, Fas'ın kalecisi, işte İngiltere maçında, İngiltere kimle oynamıştı? Kongo muydu?
1: Demokratik Kongo muydu? Bak.
0: Evet, Kongo'nun kalecisi, onların yaptığı böyle kurtarışları görüyoruz ama böyle akıl olmaz yenilen goller de var.
1: Evet, tekrar geliriz Dünya Kupası'na. Biraz Beşiktaş'a devam edelim abi istersen. Hani Beşiktaş'ta 11'de oynayacak kapasitede yabancı oyuncular var mı, yok mu? Evet, gidenler var. İşte Endidi, Akbodo, Murillo. Şu an baktığımızda bunlar ama 11 oynayabilir diyoruz. Hani bir de Çerni'yi de hani ekleyebiliriz. Ama işte Calo, Udokai, Olaytan, Rashica falan. Yani Beşiktaş bu Vlahovic dışında işte Trossard dışında yine konuştuğumuz isimler dışında daha farklı isimlere gidiyor mu? Daha böyle medyada olmayan senin kulağına gelen kulislerde konuşulan farklı isimler var mı?
0: Ya elbette ki gidiyor. Menajerler öneriyor. Oyuncuları bekliyorlar. Yani sonuçta bir de mesela şu anda bile bir menajer bir oyuncu önermiş olabilir ya, şunu konuşursak. Yani sen oyuncu bilgilerini, transfer bilgilerini birkaç gün öncesinden alıyorsun. Ya da bir hafta öncesinden alıyorsun. Ya da sonrasından alıyorsun. Ama taze bilgiler, taze oyuncular geliyor. Udokai zaten seneye kalmaz, gider. Saydığın oyunculardan yola çıkalım. Murillo oynar. Endidi 23 Temmuz'daki maçta oynayabilir. Ama bence kalmaz. Beşiktaş'a Endidi'yi satar ve para kazanır. Zaten çok da İtalyano'nun oyun sistemine uyan bir şey değil. Oyuncu değil. Çünkü İtalyano orta sahada sürekli basan, onun dışında ön alan baskısı yapan, daha genç, daha dinamik oyuncular seçiyor. Endidi böyle bir oyuncu değil. Onun için oraya başka oyuncular alacaktır. Ben iki tane orta saha transferi bekliyorum.
1: Evet, ve tabii diğer tarafta seninle çok konuşmadık. Bu hafta diğer yorumcularla konuştuk ama senin yorumunu da merak ediyorum işin açıkçası. Yani amiyane tabiri utanç verici bir Dünya Kupası atlattık Atakan abi. Yani koskoca futbolun gündemi villada villa oldu. Böyle bir şey olabilir mi çok bilmiyorum ama Dünya Kupası'na bir tane Türk hakemimiz gidememiş. Ortada kabahatli yok. Kamp yeri çöle taşınmış. Değiştirmeyi kimse becerememiş. Ortada hata sahibi bir insan yok. Yani takım çok kötü oynamış, grupları geçememiş ama kimse o hatayı kabullenmiyor. İnsanlar hala çıkıp villalardan bahsedecek cüreti bulabiliyorlar. Neden böyle bir rahatlığımız var sana göre?
0: Maalesef Türkiye'de istifa olayı son yıllarda olan uygulanan bir olay değil. İnsanlar başarısız olabiliyor ama başarısız olarak adlandırmıyor. Başarıya herkes sahipleniyor, başarısızlığa kimse sahip çıkmıyor. Hatalıyım demiyorlar, özür dilemiyorlar, teşekkür etmiyorlar, sürekli inat ediyorlar. Böyle inanılmaz bir haleti rüyemiz, akıl dışı olaylarımız var. İnşallah toparlanırız, inşallah doğru işler yaparız. Yani bilemiyorum, yani şimdi turnuvadan elenen birçok takımın federasyon başkanı ve teknik direktörü istifa etti. Ama maalesef bizim federasyon başkanımız, teknik direktörümüz kendini başarılı zannediyorlar. Bir de bak emin ol, yemin ediyorum bu turnuvadaki birçok takımdan daha iyiyiz biliyor musun? Sadece iyi hazırlanmadık, iyi mücadele etmedik, iyi sistemimiz, taktiğimiz yoktu, iyi teknik direktörümüz yoktu. İşte erken gitmedik, jetlag yedik, aklımız beş karış havadaydı. Yoksa biz bu turnuvadaki birçok takımdan daha iyiyiz ama en kötü mücadele eden, en az inanan milli takımız. Ya mücadelesi olur mu ya? Ne ki ya? Hangi takımlar nasıl mücadeleler yapıyor şu an? Ama biz maalesef, ya şimdi bakıyorsun Arda Güler, Kenan Yıldız birçok takımda yok. Birçok takımda yok. Yani sen Arda'yı, Kenan'ı koy bazı takımlara, alır götürür taşır. Şimdi zaten ben geçen çok da kızdım. Arda'ya da kızdım. Hatta şunu yazdım. Ya çok iyi futbolcu, çok klas oyuncu ama hiçbir zaman bir dünya starı olamayacak yazdım. Evet, bir Messi, bir Mbappe, bir Vinicius, bir Odise olamayacak ama sonuçta hakikaten çok klas oyuncu ve hazırlayıcı bir oyuncu. Arda Güler'e göre takım yapmamız lazım. Arda Güler'in etrafına çok koşan, çok dinamik, çok mücadele eden, onu taşıyan, onun taşıdığı futbolcular koymamız lazım. Ama koşmayan, mücadele etmeyen, aynı tip, aynı tarz oyuncular koyarsak hiç iyi olmaz ve de ilerleyemeyiz. O yüzden Arda Güler'e göre takım yapmak lazım. Tamam, Kenan bunu taşıyabilir ama 8 tane 7-8 tane koşan oyuncu koymamız lazım takıma.
1: Evet, Ersin Destanoğlu ile ilgili bir sorum olacak ama dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Paranoyaklığa gerek yok demiş. Şampiyonlar Ligi'nde de bir sürü gol oluyor 2 senedir. Yeni sistemden sonra bu iş böyle oldu diyor. Diğer bir dinleyenimiz de Caner de diyor ki bu top bir tek bizim işimize yaramadı galiba demiş. Atakan'a katılıyorum. 50 yaşında.
0: Umurcan'ın da bahanesi oldu işte.
1: Olabilir ya, şu an tabii muamma, sadece iddialar konuşuluyor. Dünya Kupası'ndan sonra daha çok ayyuka çıkar. Atakan'a katılıyorum.

0: Diyorum, 50 yaşındayım, çok turnuvaya şahit oldum. Şu an oynanan benim de favorim, hepsi ayrı güzeldi ama favorim de Fransa demiş. Kazanır diyor Fransa. Atakan Kurt'tan duymak istediğim tamamen Ersin Destanoğlu'nun gittiğidir demiş Erkan. Buradan devam edelim o zaman. Zaten sözleşmesi bitti Ersin'in ama ortada tuhaf bir durum var Atakan abi. Bütün spor siteleri, işte televizyon programları falan görüyorum, diyorlar ki işte İtalya onu, Ersin'i kamp kadrosuna almadı. Adamın sözleşmesi bitti. Yani neden kimse bundan bahsetmiyor?
1: Beşiktaş Ersin'e sözleşme önerdi ama Ersin kabul etmedi. Ersin Beşiktaş taraftarıyla arasında sorun olduğunu, daha doğrusu Beşiktaş taraftarının kendisine yanlış yaptığını, baskı altına aldığını, hak etmediği olayları gördüğünü vesaire bunları söyledi. Ben Ersin'in kalmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sonuçta burada zaman zaman ilk 11 oynayabilir ama çoğu zaman yedek olur. Ve abilik yapar, liderlik yapar. Altyapıdan çıkmış bir oyuncu, şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Sonuçta gidişe takımlarda da büyük ihtimalle ilk 11 oynatılmayacak. Ama tabii 23 Temmuz'a bir maç var. Nübeli yetiştirirse Beşiktaş, orada yedek kaleci içinde şey olur. Yani bir zamanları olur ki Nübeli yetiştirecek gibi duruyorlar. Onun için Ersin de acele etmiyor olabilirler. Ama dediğim gibi Ersin'in de kalmasını istemişlerdi ama Ersin'in kalma ihtimali %20-25'lerde.
0: Yok şu yüzden, ya şu yüzden sordum. Ya aklımda deli sorular işte. Dün itibariyle Ersin'in sözleşmesi bitti. Şu an kulüpsüz görünüyor ama işte programın başında sana söylediğim isimler resmi siteden duyuruldu. İşte Aslani'dir, Salih Uçan'dır. Beşiktaş bunlara veda etti ama Ersin'e etmedi. Senin dediğin gibi sözleşme teklif etmişler. Diğer kulüplerle görüştükten sonra
1: hala görüşülüyor bu arada.
0: Ya Hull City deniliyor. Bunun doğruluk payı nedir? Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'de. Ya aklını karıştırabilir.
1: Hayır, Hull City'de var, başka takımlar da var.
0: Senin kulağına gelen, hani daha böyle olması gereken yani, Süper Lig'den mi?
1: Ben İspanya'dan takımlar var. Deportivo var. Onun dışında Fransa'da takım var. Hull City var. 3-4 tane takımla görüşüyor.
0: Yani ama Beşiktaş'ta da kalma ihtimalinin %25-%30 olduğunu söylüyorsun sen de.
1: Ya şu anda %25-%30'a düştü. Tabii yarın bugün başka bir gelişme olur. Bu oran artar. Ama daha düşük ihtimal olarak gözüküyor. Yani bir de şöyle bir durum var. Şimdi yarın bugün anlaşıldı, imzalandı. Kardeşim şunu sormazlar mı? Ya madem anlaşacaktın bu adamı, niye 15 gün önce anlaşmadın? Yani kampa götürseni, kamp yerde hocayı tanırdı, hoca onu tanırdı. Mesela bu da sorulacak. Ben şu anda kalma ihtimali %25-%30 olarak görüyorum.
0: Evet, tabii diğer taraftan da Avrupa'da ön elemeler oynanacak. Onları da oyuncuların yetiştirmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Tekrar Dünya Kupası'na dönelim istersen. Amerika-Bosna maçını izleyebildin mi? 2-0 biten mücadele. Biraz geç saatlerdeydi ama belki izleme fırsatın olmuş.
1: İlk 5 dakikasını izledim. Sonra da uyudum. İlk yarıda yani Bosna hiç rakip olamadı. Hiç zorlayamadı ABD'yi. ABD zaten bir tane gol attı, o saatte de sayılmadı. Sonra bir tane daha attı. Barakula mıydı oyuncu? Onu hiç marke edemediler. Hiç önlem alamadılar. ABD özellikle kendi sağ kanadından, Bosna'nın sol kanadından çok ataklar yaptı. Organize ataklar geliştirdi. Etkili oldu. Çizgi indi. Kenar ortalarıyla ya da geriye çıkardıkları paslarla etkili oldu. Bosna önde top tutamadı, pas yapamadı. Rakip ceza sahasına giremedi. Zaten ikinci yarıda oyun koptu. Zaten 10 kişi kaldı. Hak ederek ABD aldı. Çok zorlanmadı yani.
0: Peki bu Kanada ile Meksika fasulye mi abi bu turnuvada? Ya yani maçların neredeyse %90'ı Amerika'da oynanıyor. Neden buna Meksika, Amerika, Kanada Dünya Kupası diyoruz?
1: O gösterme yani. Onları şey yaptılar. Sadece ABD aldı gözükmesin. Meksika, Kanada'da gözüksün ama işte az maç verelim oraya. İşte ABD'nin pazarlaması işte gücü. Şimdi 2022 Katar Dünya Kupası'nı almak istiyordu ABD. Hatta o dönem Amerikan Başkanı Dünya Kupası işte açıklandığı yere gitmişlerdi. Hatta İngiltere'de gitmişti. David Beckham'ı götürmüşlerdi. Sonra Katar diye açıklanınca ki Katar'dan o dönem ciddi paralar alınmış.

0: o zaman yanlış hatırlamıyorsam platini vardı. Sonra ABD kendisine verilmeyecek Dünya Kupası hemen bir operasyon başlattı. FIFA'nın 3 numarasını ABD'de yakaladı. Oraya dedi ki ömür boyu hapis alacaksın ama bir şartla olmazsın. Konuşursan, platinin bütün iç çamaşırlarını anlatırsan seni çıkarırız dediler, koruma alırız. O da konuştu, sonra platiniye görevden uzaklaştırdılar. Sonra 2026 Dünya Kupası'nı aldı. Yani ABD böyle, yani günümüzün mafyası. Muhtemelen ya 4 ya da 8 sene sonraki Dünya Kupası'na da galiba varlar. Öyle hatırlıyorum. 8 sene sonra da 3-4 ülkeden bir tanesi. ABD bunu yapıyor. Çünkü orada bir ciddi bir gelir var. Reklam parası, reklam pastası. İnsanların ABD'ye gitmesi, turizm için oraya tercih etmesi ve para kazanması var ABD'nin. Bunları yapıyorlar.
1: Evet, tabii Beşiktaş'ın efsane amigolarından Alen Markaryan'ın da bir isyanı oldu. Dedi ki yani bir sene önce 32 bin lira olan kapalı üst türbünün kombine fiyatı bir anda 80 bin liraya çıktı. Daha dedi işte bir iki gün önce Önder Özen içimizde birlik olacağız vesaire dedi. İşte bu söylemle bize bir enerji pompaladı. Hani gelecek transferle de bir, bu havayı olumlu hale getirecektik ama dedi bir anda dedi bu 32 bin liradan 80 bin liraya çıkmasını kabul etmiyorum dedi. Tarihe bir kılıç çekmektir ifadelerini kullandı. Bu kombin artışıyla ilgili bir şey söylemek ister misin?
0: Evet. İnanılmaz fazla sap. İnanılmaz bir rakam. Yani ben de beklemiyordum. Ben de çok şaşırdım. Amiyane tabir hayal kırıklığına uğradım. Demek ki Serdar Başan şunu söylüyor. Ben buraya dünya yıldızlarını getireceğim. Fiyatları işte 3 katı 4 katı arttırdım. Bunun sebebi de starları izlemek ucuz olmayacak mesajını verdi. Star transferlerini bekliyorum.
1: Ya yani %115, %120'lik bir zam, hani evet zam olur tabii ki enflasyon vesaire ama en azından bir %30, %40 beklerdik ama %115, %20, %120'lik bir zam olunca hani Beşiktaş taraftarları da bunu bana çok sorduğu için sana da bunu yöneltmek istedim. Favorin kim abi Dünya Kupası'nda? Mbappe şovunu yapmaya devam ediyor ve Mbappe'den beklenmedik şekilde mütevazi röportajları duyuyorum. İşte Messi'nin rekorunu alt üst edebilir misin vesaire. Onu bilmem ama Messi gollerini yine devam edecektir şeklinde. Hani onun bir efsane olduğundan bahsediyor. Yine aynı şey.
0: Mbappe, evet. Messi'nin gol sayısı 19 var mı oldu?
1: Bakalım yani şu an eşitler. Elbette ki Mbappe geçecek. Daha yaşı çok genç. Onun bir 2-3 tane daha Dünya Kupası görecek durumu var. Ama totalde ben Messi'yi geçeceğini düşünmüyorum ama Dünya Kupalarında geçecektir tabii ki.
0: Tabii yani şöyle söyleyeyim. Ya bu arada geçemeden belli olmaz hiç ya. Şimdi gider yeşil boyama doları.
1: Arjantin.
0: Yani gider eler anlayamazsın ki.
1: Arjantin.
0: Yani kavrayamazsın. Tabii yani gider 90 dakika işte tek kale oynar Arjantin, açamaz. Yeşil burada da iyi savunma yapıyor. Gider bir defa atak yapar gol atar. Şimdi çok Messi üzerinden oynanıyor Arjantin. Yani tamam müthiş bir takım ama 39 yaşındaki Messi'ye endeksli bir takım. Messi'yi çok iyi manke edebilirsen, kapatabilirsen alanı Arjantin açabilirsin. Şimdi Fransa'ya bakıyorsun. Mbappe'yi kapat, Dembele'yi kapat, Orise. Yani zor. Yani Fransa'yı manke etmek açıkçası zor. Çok dinamik bir takım yani.
1: Ya bir de mesela o maçın kazananı 7 Temmuz'da Avustralya-Mısır maçının galibiyle oynayacak. Yani Arjantin'in öyle bir final yolu var ki abi, yarı finale kadar gerçekten, yani elbet bütün takımlar sert bilemeyiz ama kağıt üstünde konuşuyorum. Ya finale kadar karşısına böyle elle tutulur bir takım çıkmıyor. Mesela şimdi Paraguay Almanya'yı eledi. Şimdi Fransa ile karşılaşacaklar. Olursa çeyrek finalde İspanya falan filan da olabilir. Hani zevkli bir maç olma potansiyeli yüksek. Senin de söylediğin gibi ama yani Arjantin'in sanki burada önü çok açık. Bu kura ağacında bulunduğu noktada.
0: Ama şöyle bir şey var. Katılıyorum. Ama bir de şöyle bir durum var. Yani Arjantin sol Dünya Kupası sahibi. Final İstimayı kazandı. İki Copa Amerika'sı var ve dünya sıralaması şu anda birinci sırada. Ve grubu da birinci tamamladı. İkinci tamamlasaydı güçlü takımlara karşı oynuyordu. Mesela Ronaldo Jr. mesela diyor kardeşim Portekiz şutlarla oynuyor. Sonra bir baktım Portekiz birinci olsaydı çok zayıf takımlarla oynuyormuş. Sen Kongo'ya yeniliyorsun. Gidiyorsun. Üçüncü maçı kazanamıyorsun. Sen gidiyorsun. Gruptan lider çıkamıyorsun. Kusura bakma da yani. Elbette güç takımlarla oynayacağız.
1: Evet abi, biraz da dönelim annemizin ligine. Yani bu 10+4 kuralı vardı. Federasyon yok dedi, kardeşim bu kural değişmeyecek, açıklama yaptı. Ama Kulüpler Birliği tekrar toplanıp tekrar itiraz edecekmiş bu 10+4 kuralının değişikliğe gidilmesi için. Buna biliyorsun bir tek Kocaeli Spor ikna olmuştu. İmza için değişim vermişti. Diğer kulüpler ikna olmamıştı. Federasyonda bir değişikliğe gitmeyeceğini söyledi ama Kulüpler Birliği pes etmiyor. Tekrar bir itirazda bulunacak. Değişen bir şey olur mu?
0: Yani bence olmaz zaten, gelecek sezon ya, geçen sezon başı bunu söylemişlerdi, bu kararı. Yani federasyonun yaptığı en doğru işlerden bir tanesi o bence. Yani anında karar vermedi, yani günlük karar vermedi, bir sene önce açıkladı. Onun için oraya göre hazırlansaydı. Ha, görmüşsel ki bunları 3 sene sonra için açıklasınlar. Mesela 2026-2027 sezonu başında desinler ki 2029-2030 yılında işte yabancı konu öne düşecek. Şimdi 3 sene sonra yaptığın zaman takımlar da ona göre sözleşme öneriyor ya da imzalıyor oyuncularla. 3 senelik mukavele imzalıyorsun. Ona göre hazırlık yaptığın için bir kaygın olmuyor. Ama 1 sene sonra ya yaptığın zaman takımlar elindeki yabancı oyuncuları çıkaramıyor ve zarar ediyor. Ya tabii görünüşten 3-4 sene sonrasının planı yapasın. Ama dediğim gibi çok günlük değildi. 1 sene önce karar verilmişti bu. Ben çok yanlış olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, bir de Liverpool'da yeni stoperini açıkladı. Biraz da evet, Beşiktaş'ın dışına da çıkalım. Galatasaray, Fenerbahçe de yapalım. Evet, sen Beşiktaş ağırlıklı bir yorumcusun ama senin fikirlerin benim için kıymetli. Jeremy'yi aldılar Rennes'den 64 milyona. Sence Van Dijk'ı bırakır mı Liverpool? Galatasaray haberleri vardı.
0: Orada galiba Konate ayrıldı.
1: Evet, evet.
0: Ya onun yerini aldılar. Van Dijk kalır. Ya Van Dijk çok iyi oynuyor. Van Dijk çok iyi oynuyor. Yani Hollanda'ya da bakıyorsun. Adam tek başına savunmayı sırtlıyor, sırtlamaya çalışıyor. Bir de fiziksel yapısı, kapasitesi 2-3 senede oynar Van Dijk. Muhtemelen gelecek senede Van Dijk'ın yerine bir oyuncu alırlar. Van Dijk'ı yedekleyebilirler. Ya da Van Dijk bir takıma gidebilir. Bence Van Dijk böyle bir ikisini Arabistan yapabilir. Yani o büyük vurgunu yapabilir.
1: Evet ama yani Japonya'nın son dakika golünde de, Fas'ın son dakika golünde de herhangi bir hamle yapamamıştı. Yani Dünya Kupası performansı bilmiyorum, bana bir tık kötü geldi. Yani Van Dijk'ı da eleştirmek haddime değil bence ama hani sanki biraz böyle refleksleri azalmış gibi hissettim.
0: Normal ama yani oyuncular yaşlandıkça refleksler azalıyor. Bir de rakiplerdeki oyuncular o kadar dinamik ve atletik gibi, o kadar genç ve diri ki. Yani şey yapamıyor sen. Dakikalar uzadıkça, çok atak yedikçe bu sefer ağırlaşıyorsun, yoruluyorsun, yıpranıyorsun. Karşındaki oyuncu hem yeni girmişse hem gençse sen adapte olmakta, ayak uydurmakta büyük problemler yaşayabiliyorsun.
1: Evet, Galatasaray'dan devam edelim istersen. Elio Pino, Icardi'nin menajeri, bir açıklama yayınladı abi sosyal medyada, kendi Instagram hesabında. 18 Mayıs 2026 tarihinde dedi, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Galatasaray ile benim aramda bir toplantı gerçekleşti. Tarafların beklentilerinin örtüşmediği için bu toplantıyı olumlu sonuçlandıramadık dedi. Bunun oyun süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle vurguladı Pino. Bu yönde hiçbir talepte bulunmadı Icardi dedi. Hani işte bana oynama garantisi sunuyor vesaire haberler çıkıyor ya, bunun üzerine bu açıklamayı yaptı. Toplantının ardından da başka herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadı. Bu süreçte sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik ve açıkça organize edilmiş ve kasıtlı saldırılar gözlemledik diyor. Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Noktayı da koydu. Sayın Başkan'la aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır ifadesini kullandı. Artık Icardi defteri kapandı gibi duruyor.
0: Galatasaray'ın acayip bir kulüp aklı var aşağı. Yani o kadar seçici şey yapıyorlar ki Galatasaray Icardi istemiyor. İstemediğini de açıklamıyor. Taraftardan tepki almamak için Icardi Galatasaray ya da yönetim hedef alan açıklamalar yapmasın diye. Icardi'nin başka kulüple anlaşmasını bekliyorlar. Ve de az para teklif ediyorlar ki bence doğruyu yapıyorlar. Ben de Galatasaray'ın yanında olsam Icardi'ye devam etmem. Ama bunu da

0: Olaç. Sadece İcardi'nin başta takıma anlaşmasını bekliyor Olaç. Sonra da güzel bir veda yapacaklar. Ve taraftar da yönetimi topa tutmuşa hedef almayacak. Yani Galatasaray kulübü doğru bir kulüp aklı gösteriyor bence.
1: Ya bir şeytanın avukatlığını yapayım mı? Ya şöyle bir durum olmuş olabilir mi? Bu da tabii benim düşüncem. Hiç böyle bir şey olduğunu söylemiyorum. Ya Icardi'ye sen bak konuşma, sessiz kal. Hani ortalığı karıştırma.

0: Aygıdan mı ya da bu konuşmayı yapmıyor? Yok. İki tane soru.
1: Ya muhtemelen orada Icardi 8-10 milyon euro talep ediyor. Bunlar da 4-5 milyon euro veriyor. Arada iki katı fark var muhtemelen. Ama Galatasaray'da aslında devam etmek istemiyor. Onu da söyleyemiyor. Başkan da toplantıda sen şöylesin, sen böylesin. Sen çok büyük oyuncusun tarzı ifadeler kullanıyor muhtemelen. Orada gönül alıyor.
0: Bir şekilde diyorsun orayı çözüyorlar yani Galatasaray kulüp aklıyla burayı aşıyor diyorsun.
1: Tabii %100.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. Diğer tarafta Fenerbahçe'de de bir Talişka krizi var abi. O da ayrılmak istiyor, bana izin verin ben gideyim. Hull City beni istiyor diyor. Acun Ilıcalı Türkiye'ye adeta kanca atıp duruyor. Ersin olsun, Talişka olsun, yine farklı isimler olsun. Premier Lig'e çıkmanın avantajıyla da oyunculara cazip geliyor sanırım.
1: Öyle ama yani Talisca İngiltere Premier Lig'de çok oynayamaz ya. Yani belki son 20 dakikalarda onda önde işte oynayabilirse, Talisca'ya alan yaratabilirse falan. Yani Talisca'nın o şeyle, atletizmle, dinamizmle çok oynayabileceğini düşünmüyorum. Bir de zaten Talisca'nın milli maçı yok. Yani İngiltere'de milli maç sayılarına bakıyorlar. İşte son oynadığı işte %30'unda mı %20'sinde mi oynaman lazım vesaire. Talisca zaten tutmuyor bunu, oynayamaz zaten, gidemez.
0: Yok, şu yüzden söyledim. Ha, kural gereği mi diyorsun?
1: Evet, evet.
0: Ha, anladım. Yok, o şu yüzden söyledim. Hani Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kazandıran isim de Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Acun Ilıcalı olmuştu ya. Hani oradan bir bağlantı kurmaya çalıştım.
1: Yok, zaten istese de alamaz. Çünkü milli maç sayısı yok.
0: Evet ya, Aziz Yıldırım şey mi yani, önceki dönemlerde gördüğümüz gibi hareket etmiyor. Biz Aziz Başkan'ı nasıl bilirdik? İşte getirirdi Van Persie'leri, Roberto Carlos'ları. Başkan olmadığı dönemde bile ya bu isimlerin ne işi var, ben alırdım Sergio Ramos'u derdi. Şu an Aziz Yıldırım'ın yönetimi farklı bir strateji izliyor. Yüksek maaş alan tüm oyuncuları yollamak istiyor abi. Kaleci dahil, işte Talişka dahil, Kante dahil, hepsini yollamaya çalışıyor Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Yani Fenerbahçe'nin bütçesiyle ilgili mi bir problem var, yoksa başkan farklı bir strateji mi izlemeye çalışıyor? Bütçesiyle ilgili evet problem var, zaten söyledi şu kadar harcama yapabiliriz diye, ama yani bir şekilde biz Aziz Yıldırım'ı gördüğümüzde ya yıldız transferler aklımıza geliyor. Şu an için öyle bir hamle yapmadı başkan da.
1: Ya şimdi Kante kötü transfer değil ama o kadar paraları etmez. Şimdi nihayetinde bir ön libero. Şimdi sen daha üçte bir fiyatına ondan daha çok iş yapabilecek ön liberolar getirebilirdin. Şimdi oyuncunun ofansif verileri zaten sınırlı. Defansif verileri muazzamdı eskiden ama artık yaşlandı. Şimdi yani ne yapabilir ki bir ön libero? O kadar para veriyorsun. Yani çok yanlış yani. Saati sana neden gitti Kante'ye o paraları verdi? Akıl alır gibi değil. Ha, Kante, Gendouzi ve Asensio üçlüsü iyi bir üçlü. Kante'yi göndermezse iş yapar da Kante Fenerbahçe'de. Ama daha az paralara daha çok etki yapabilecek, daha iş yapabilecek oyuncular da bulabilir Fenerbahçe. Tabii orada bütçeyi açmak istiyor. Transfer bütçesini arttırmak istiyor. Bazı oyuncuları elden çıkarmak istiyor. Onun stratejisine konuşmasını elbette yapmışlardır. İsmail Kartal bu takımın röntgenini çekmiştir.
0: Evet ya, Aziz Yıldırım da başkan olmadan önce demişti ki 25 Haziran'da hani transferlerin hepsi tamam demişti. Şu an ne gelen var ne giden var Fenerbahçe'ye. Fenerbahçeli arkadaşlar da onu söylüyor. Yapılan tek bir hamle var. Vedat Muriç, o da sakatlandı. Bir ay sahalardan uzak olmayacak. Yine aynı şekilde İsmail Hoca ile olmaz bu işler demeye getirmişti, hatırla. Sonra da İsmail oğlum yuvana dön deyip takımın başına getirdi. Yani Fenerbahçeliler biraz hayal kırıklığına mı uğruyor Aziz Yıldırım döneminde? Ya işte Hakan Safi olsaydı şu an heyecanla bütün isimleri konuşuyor olurduk, ama şu an yaprak kıpırdamıyor diye şikayetleri var bazı tanıdığım isimlerin. Tüm taraftarlar üzerinde söylemiyorum.
1: Ya Dünya Kupası olduğu için daha dünyada transfer piyasası başlamadı şu an. Yani önce büyük kulüpler transferleri yapmaya başlayacak ki. İşte mesela Real Madrid, City, Liverpool, Barcelona transferleri yapacak. Ellerindekileri çıkaracaklar. O ellerindekileri daha az segment takımlar alacak. O takımlarda ellerindekileri çıkaracak. Öyle öyle bir domino etkisi yatacak. Ondan sonra Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a düşmeye başlayacak. Yani onun için Dünya Kupası sonrası hareketlenir.

0: yarı asrallerde abi. 15 kilo var ben şey.
1: Dinleyenimiz diyor ki Yasin Özcan milli takım forması mı giymişti, Aston Villa'ya nasıl gitti diyor Burhanettin. Sanki bir %10 giymişti ya o zaman, giymemiş miydi Uluslar Ligi'nde falan?
0: %100 oynamıştır yani. Onu Google'dan bakarsan İngiltere Premier Lig'de oynamak için bir futbolcunun kaç defa milli olması lazım diye yazarsan çıkar zaten onu. Hatta tam bilgiyi de gelirsen arkadaşlar, işte son milli maçta %10'unda mı 20'sinde mi o civarda oynamış olması lazım diye biliyorum.
1: Ülkesinin FIFA sıralaması ilk 10'da yer alıyorsa, yani mesela transfer ettiği oyuncu var ya, o mesela Süper Lig FIFA sıralamasında ilk 10'da yer alıyorsa son 2 yıldaki milli maçların en az %30'unda oynamış olması gerekiyormuş. Ama onun dışında belirli bir sayıda milli olma zorunluluğu yokmuş.
0: Nasıl, bir daha söyle?
1: Ülkesinin FIFA sıralamasında ilk 10'da yer alıyorsa son 2 yıldaki evet. Son 2 yıldaki milli maçların en az %30'unda oynaması gerekiyormuş.
0: Tamam.
1: Ülke sıralaması geriledikçe bu oran %75'e kadar çıkabiliyor. Yani FIFA geldiği ülkenin sıralamasına bakıyormuş. Öyle bir puanlama
0: yani
1: sistemi
0: şey
1: var.
0: Yani, sen zaten Brezilya'ysan, Fransa'ysan zaten evet. oynama ihtimali az diyor.
1: Doğru.
0: Ama %75 istiyor. Yani sen gittin Kanada'dan oyuncu aldın. %75'ini oynaman lazım diyor. Bu arada inanılmaz bir şey. Yani kaliteyi de bu şekilde arttırıyor.
1: Evet, farklı bir bakış açısıyla ben de yani senden bunu öğrenmiş oldum. Öyle bir limit olduğunu, öyle bir sınır olduğunu ben de bilmiyordum. Az önce bir top olayını konuştuk ya seninle. Bir dostumuz da yazmış, turnuva başlamadan önce bu bilir kişi turnuva topunun özel tasarımını, işte hafifletilmiş sibobunu ve ağırlık dağılımı sayesinde şutların daha az falso alarak vurulan noktaya sert gittiğini anlattı zaten demiş. Hatta bu top Roberto Carlos zamanında olsaydı o efsane falsolü golü izleyemezdik ifadesini kullanmış. Yani biraz böyle şey gibi geliyor bize ama olma ihtimali de var bu top olayına.
0: Olabilir. Bak olabilir. Niye biliyor musun? Fransa'nın son maçında Olise iki tane ayak işi köşeye şut attı ve toplar dönmedi. Hatta böyle jest mimikleriyle böyle şey de yaptı. Böyle üç tane hareketi de yaptı. Top döner diye dönmedi. O yüzden de dönmemiş olabilir bu arada.
1: Atakan Kurt'un gerçekliğine hayrandım. Sırf altyapıdan çıktı diye Ersin'i kaleci zannetmesi beni şoka soktu demiş Erkan.
0: Şöyle. Şimdi aidiyet duygusu hissediyor. Altyapıdan çıkmış, şampiyonluk yaşamış, abilik, liderlik yapıyor. Takım içindeki şeyini de biliyorum, etkisini de biliyorum. İyi bir yedek olmuş. Bak ilk 11 için demiyorum. İyi bir yedek olmuş ama ilk 11 için yetersiz. Tabii ki de 5 için çok iyi bir kaleci ihtiyacı var ve Nübel'i alacak zaten.
1: Bitti mi o iş yani tamamen?
0: Yani oyuncuyla alakalı hiçbir pürüz yok. Oyuncuyla her konuda anlaşmışlar. Sadece Bayern Münih tarafını çözmeye çalışıyor.
1: Peki. Atakan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mıdır eklemek istediğin, yarın bıraktığımız?
0: Ben teşekkür ediyorum Cihan'cığım. Yayınlar diliyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Umarız ki Dünya Kupası maçları böyle keyifli devam eder. Ben Arjantin'in Messi'nin olmasını isterim ama Fransa yani ezici olarak her takımdan daha iyi olduğunu ispatladı. Ben Dünya Kupası tarihinde bu Fransa kadar iyi bir takım görmedim.
1: Evet, herhalde onlar da finale kadar gidecek diyorsun.
0: Yani bir zorlayabilirse İspanya zorlar. Belki Arjantin işte kuş taşa çarpar vesaire falan, çok iyi kapatır, alan vermez. Messi'nin liderliğiyle belki, ama şu Arjantin'le şu Fransa 5 maç yapsa 4'ünü Fransa kazanır.
1: Teşekkürler. Görüşürüz abi. Ömer Fikret Şen'e de selamlarımı ilet lütfen.
0: Aleykümselam. Selamlar, sevgiler.
1: Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Atakan Kurt'la da birlikteliğimizin sonuna geldik ama biz devam edeceğiz sokak futboluna arkadaşlar. Sadece sizlerden şöyle bakayım, bir dakikalık ara rica edeceğim, ardından sokak futbolunda buradayız, hemen geliyoruz.
2: Atakan Kurt'la birebir sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Günlerden Perşembe 2 Temmuz. İrfan 25 ile beraberiz. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda. İrfan hoş geldin. Keyifli, güzel bir gün olsun. Mikrofonu düzeltelim. Yayına başlayalım ama zor geçen geceler. Son dönemde herhalde Avrupa'dan gelen o sıcak hava dalgası uykusuzluğa sebebiyet veriyor. Ben çok fazla insan.
5: Bir şey söyleyeyim. Ben demek o yüzden uyuyamıyorum.
4: Dün abi gece yok hani ya. Bu sabah etrafımdaki herkesin konuştuğu konu dün gece ne sıcaktı. İşte klimasız olmuyor. İşte fanı ben alıyorum. Yara sıra çocuklara böyle. Herkes şey onun karşısında da uyunmuyor. Öyle olmuyor, böyle olmuyor. İstanbul kavruldu. Dün
5: gece ama serin oluyor. Yani gece çünkü ben
4: bulunduğum tepede, konuma yüksekliğe bağlı biraz da.
5: Eyüp'te tepede oturuyorum. Eyüp Sultan'da. O gece saat işte 12.30-1'den sonra bayağı bir esiyor. Ben pencereleri açıyorum, o şekilde atıyorum. Ama yine de uyuyamıyorum, yani öyle söyleyeyim.
4: Pazartesi itibariyle biraz düşecekmiş sıcaklıklar ama bu hafta sonu gerçekten en sıcak dönemlerini yaşayacakmış İstanbul. Tabii beraberinde gök gürültülü sağanak yağış gelecektir böyle havalardan sonra.
5: Öyleymiş zaten öyle.
4: Klasik olarak öyle olur zaten ama bu sıcak havalardan...
5: Avrupa'da daha uzun süre devam etti bu sıcak hava dalgası ama...
4: Birçok insan hayatını kaybetti. Tabii, ben böyle okuyordum kişi. Mesela Fransa'da 120 kişi, işte Hollanda'da 15 kişi hayatını kaybetti diye.
5: Türkiye'de en azından çok fazla sürmeyecek inşallah. Ya, o anlamda güzel.
4: Enteresan. Tabii bu sıcak gelsin diye bütün kış dua eden insanların sıcak geldiğinde de bu ne sıcak be deyip şikayet edip ardından biraz soğusam acaba deyip de hiçbir şeyden memnun olmayan bir toplumun kendini sıkıntı. Isınma sadece havalarda değil, bazen konuşmalar sonrasında, bazen yaşananlar sonrasında hararet artabiliyor. Yani su kaynatma durumu biliyorsun çok fazla yaşanıyor. Fenerbahçe'nin içinde de böyle konuların çok olduğu söyleniyor. Galatasaray'da da bazı futbolcularla ilgili olarak sıkıntılar olduğu söyleniyor. Gitmek istemeyenler gönderilecekler ya da işte Icardi üzerinden de konuşulabilir. Kiralık dönen oyuncularla ilgili de söylenebilir. Gelecek oyuncularla ilgili de söylenebilir. Her tarafta bir hararet ortamı var. Çünkü camialar baskı yapıyorlar ve taraftarlar en iyisini istiyorlar. Yönetimler de çok zor durumda kalıyor. Bununla birlikte yepyeni bir yönetim Fenerbahçe'de ve bir senelik ömrü varmış gibi düşünüyoruz. Eğer şampiyonluk olmazsa bundan sonraki seçimde seçilme ihtimalleri çok düşecektir diye konuştuğumuz, tahmin ettiğimiz Aziz Yıldırım ve yönetimi. Tabii İsmail Kartal'ın da bu konuda iyi bir kadro kurması, forma adaletini sağlaması ya da takımı iyi hazırlayabilmesi isteniyor. Tabii burada hemen Gendouzi'nin basın toplantısı akla geliyor. Hocasının mantalitesinin çok iyi olduğunu, tam onun istediği bir oyun stiline sahip olduğunu, önde baskı yapan hızlı çıkışlarıyla beraber istediğim futbol işte bu demişi, yani biraz... Şey değil mi, eski hocalarına karşı benim istemediğim bir oyunu oynuyorduk aslında açıklaması yapmıyor mu Gündüz'ü?
5: Yani tabii şimdi mutlaka futbolcunun açıklamasına anlaşılıyor. Ama eğer futbolcu yeni gelen teknik heyeti olduğu zaman bu tip açıklamalar yapıyor. Ben normal karşılıyorum.
4: Yani hocaları oyuncuları, oyuncular da hocaları pohpohlarlar bu
5: yani
4: dönemde.
5: Yani bu dönemde olur. Bakarsın yani inşallah olmaz ama yani bu sefer ileride sıkıntı yaşadığı zaman ne diyecek kendisi mesela? Bir sıkıntı da yaşayabilir.
4: Olabilir.
5: Yani o yüzden hani yani bu sezon başı kamptan da böyle yeni gelen teknik adamla ilgili hiç olumsuz bir şey söylediğini duyar mısın? Duymazsın. Tedesco ile ilgili sözleri de vardı kendisi.
4: Konuşmaya da bilirsin ama hani konuşuyorsan da yabancı bir oyuncunun konuşması da onlar daha gerçekçidir. Hani yerli oyuncu bunu yaptığında biraz oncu buncu diye bir bağlantı
5: ama
4: kurabilirim.
5: Ama Tedesco ile ilgili de olumlu sözleri vardı biliyorsun Gendouzi'nin. Yani geldikten sonra Tedesco ile ilgili de olumlu sözleri vardı. Dolayısıyla şimdi giden teknik adam tabii kötü olarak değerlendirilir ama... Yani çok da yani sezon başı açıklamalar bunu normal olarak karşılıyorum ben bunları.
4: Şimdi transfer biraz Dünya Kupası'na takılmış durumda. Bitmeden sanki fiyatlar belirlenmiyormuş gibi gözüküyor.
5: Limite takıldı abi, limit.
4: Bir de tabii elde limit krizi var.
5: Yani limiti Fenerbahçe'nin sıkıntılı. Onu söyleyeyim yani limiti Fenerbahçe'nin çok fazla limiti yok. Burada... Şunu söyleyelim. Ne diyelim ki Fenerbahçe'nin 36 UEFA'da 36 milyon euro, 36 ile 40 milyon euro civarında bir limit.

0: var Fenerbahçe'nin. Bu limitten işte neyi aldın? Vedat Muriç'i aldın. 15 milyon euro düştü ama bu 3 yıl taksitler halinde gitti. Dolayısıyla limitten 5 düşüyor. 31 milyon euro. Ondan sonra maaşını da düşürdüğün zaman da kalıyor 26 milyon. Ya Cirasi'yi aldığın zaman zaten 30 milyon euro senin şeyin bitiyor. Limitin bitiyor. Yani Fenerbahçe'nin toplamda 36 milyon euroluk bir limiti var. Limit aşması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Limiti nasıl açarsın? Futbolcuyu bonservisiyle satarsan limiti açarsın. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsın. Zaten otomatikman limitin artar. Yeni sponsorluklar ve yeni kaynaklarla beraber limitin artar. Ama bu şu değil. Fenerbahçe limiti az diye transfer yapmayacak değil. Fenerbahçe transfer yapacak. Fenerbahçe bir forvet transferi bir de kanat transferi yaparak transferden aslında noktalamayı düşünüyor. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal Osterwolde kalacak dedi sohbet toplantısında. Osterwolde'nin kaldığı bir senaryoda stoper transferin yapılmayacağını düşünüyorum. Ama Osterwolde ayrılırsa oraya bir stoper transferi daha yapılacak. Ama şu aşamada ilk planda Osterwolde'nin ayrılığı İsmail Kartal onu kadroda düşünüyor. Ve onu işte stoper merkezi Skriniar Osterwolde ikilisi olarak düşünüyor. Dolayısıyla şu aşamada ilk etapta forvet ve kanat transferi yaparak transferi Şampiyonlar Ligi önleme maçına kadar ki transferi kapatıp ondan sonra da ayrılacak oyunculara göre transfer yapmayı planlıyor Fenerbahçe.
1: Bir yetiş Cirasi olayı var. Artık Vedat Muriç'in sakatlığından dolayı hiç olmazsa o transferi bitirmek için yoğun bir çaba harcandığı söyleniyor ama Cirasi transferi de biraz birkaç oyun mesela Greenwood da gizliden gizliye bayağı görüşülen oyuncular arasında
0: yer alıyor. Gizliden gizliye değil, Greenwood'la görüşüyorlar. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Çünkü Roma'nın önerdiği rakam 4,5 milyon euro yıllık net ücret.
1: Atletico Madrid de devreye girmiş.
0: Atletico Madrid devreye girdi ama daha henüz oyuncuyla görüşmediler. Atletico Madrid herhalde Marsilya'nın istediği rakama en fazla yaklaşan takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe ise 35 milyon euro civarında bir bedelle bu transferi bitirmek istiyor. Marsilya'nın istediği rakam 50 artı 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ve bunun aşağısına inmek istemiyor. Roma'nın bir teklifi var. Roma oyuncuyla anlaştı ama oyuncu 4,5 milyon euro gibi bir yıllık ücret var. Ama Fenerbahçe'nin önerdiği rakam 8-9 milyon euro. Yani 10 milyon euroya bonuslarla yaklaşan bir yıllık ücreti var. Önerdiği rakam. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama
1: oyuncuları burada cezbeden Türkiye'de buradaki fazla maaş mı?
0: Tabii tabii fazla maaş. Yani Sayın Hakan
1: aynı zamanda vergi mi?
0: Vergiyi de yani şöyle söyleyeyim. Orada 4,5 milyon euro net alacak. Yani brütü belki 8-9 milyon euro ama eline geçen rakam 4,5. Burada eline geçen rakam net 10 milyon euro olacak. Dolayısıyla burada tek sıkıntı Marsilya'nın bonservis bedeli ve Fenerbahçe'de burada pazarlıklarını sürdürüyor. Yani bonservis bedelini aşağıya çekmek istiyor. Daha uygun maliyetlerle oyuncu kadroya katmak istiyor. Aynısı Cirasi'de de var. Cirasi ile azıcık seçim sürecinde prensipte hem kulübüyle hem kendisiyle anlaşmıştı. 40 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşmıştı. Ama daha sonra kulübe geldikten sonra kulübün mali yapısını ile karşılaşınca bu kez ne yaptı? Bu kez Cirasi'yi daha uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak istedi ve pazarlıklarla bu 40 milyon euroluk bedeli aşağıya çekmeye çalıştı ve Fenerbahçe'nin hedefi de 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Cirasi transferini bitirmek. Çünkü Borussia Dortmund Cirasi'yi satacak. Borussia Dortmund forvet mevkiine Aslani'yi kadroya katmak istiyor. Dolayısıyla bu doğrultuda da Fenerbahçe bunu biliyor ve oyuncuyu en makul bedelle kadroya katmayı hedefliyor. Tabi Cirasi olmazsa alternatif isimler de var. Bu alternatif isimlerden bir tanesi de Aston Villa forması giyen Watkins, Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Eğer Cirasi transferinde bir sıkıntıyla karşılaşırsa Fenerbahçe, Watkins için devreye girecek ama Watkins için istenen rakam da yine 35-40 milyon euro civarında bir rakam isteniyor Aston Villa tarafından.
1: Peki bu UEFA'nın kesmiş olduğu 7 milyon euroluk bir ceza var. Bu ceza kulüp içerisinde bazı tartışmalara neden oluyor. Hatta Ali Koç'un ekibi Eylül 2025 kongresinde o reddedilen 11, 12 ve 13. maddeler vardı ya. Bak bu ileride büyük sıkıntı yaratılacak falan deniyordu. O yüzden kulübe yapılacak kaynak girişini geciktirdiğini ve bundan dolayı limit aşımına yol açıldığını iddia ediyorlar. Ardından da biliyorsun bir de Saadettin Saran yönetimi var. Saadettin Saran yönetiminde o kış dönemi harcamalarının bir kısmının kullanıldığını

0: söylüyor. UEFA kriterlerini aşarak %70 sınırına karşı %84'lük bir yük oluşturduğunu iddia ediyor. Bunu söyleyen de başkan vekili Barış Göktürk. Barış Göktürk hem rakibe, hem Kulüpler Birliği Vakfı'nda, hem kendi camiası içerisinde, hem geçmiş yönetimlere. Barış Göktürk bayağı hızlı geliyor.
1: Evet, Rajput sonuçta kulübün iletişiminden sorumlu ve yani bu süreç içerisinde açıklamalarda kendisi bulunduğu için bu kadar öne çıkması çok normal Sayın Barış Göktürk'ün. Ama diğer taraftan şimdi kulüp tarafına sorduğumuz zaman 11, 12. 13. maddelerin bunda geçerli olmadığı söyleniyor. Zaten cezayı niye yiyorsun? Cezayı futbol gelirlerinin, futboldaki gelir gideri dengenin bozulduğu için yiyorsun. Dolayısıyla buradan burada futbolla ilgili bir kaynak yaratman lazım ki o süreç içerisinde bu sıkıntıları yaşayamaz.
0: Mesela hiç Hakan Safi ismi geçmiyor.
1: Ya
0: konuşmayla ilgili mesela örnek veriyorum, limit aşımıyla alakalı işte imaj haklarıydı bilmem nesiydi falan deyip Kerem Trafi'nin transferinde ya da Kante transferinde o kadar acele etmesi ve fotoğraflar çekilerek yapıyoruz bu işi bitiyoruz deyip de almak zorunda bırakılması falan, aslında Hakan Bey'in de payı var.
1: Şöyleciğim, Kante transferinde Saadettin Bey'in. Saadettin Saran yönetiminin, yani Ertan Sayın, Ertan Torunoğlu'nun havalimanında uçakla gidip yani fotoğraf verip ondan sonra yani Kante transferi
0: devreye alır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın girmesi bile yani.
1: Kante transferi Sayın Saadettin Saran döneminde. Ama diğer transfer evet döneminde gerçekleşti. Hakan Azabi döneminde. Yani Kerem Aktürkoğlu transferinde de hani biz Kerem Aktürkoğlu bittik özel uçakla gidiyoruz. Almaya gidiyoruz şeklindeki haber basına yansıyınca zaten burada sıkıntı yaşadı. Sonuçta da kulüp sapma istemedi. En sonunda da daha yüksek bonservis bedeliyle kadroya kattın. Ama şu var.
0: Bir de seni kupadan eleyerek.
1: Tabii bir de şu var. Yani şimdi o Kante transfer Kerem transferinde de zaten UEFA ile ilgili bir sıkıntı yaşadım biliyorsun. O sözleşmeyle ilgili. Daha sonra orada düzeltmeler yapıldı. Gerekli düzeltmeler yapıldı. Ve limit aşma nedenlerinden bir tanesi de hem Kerem transferinin içerisinde olduğunu biliyorum. Diego Carlos, Skriniar gibi isimler olmasa da yani %84 yani 100 lira gelirim varsa Fenerbahçe 84'ünü harcamış. Normalde 70 harcaması gerekirken 84'ünü harcamış. Yani sen gelir gider dengeni sağlayamamışsın. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin bu sezon yeni yönetim de mevcut yönetim de 15 Temmuz'a kadar denk bütçe vermek zorunda UEFA'ya. Hı hı. Ve bu denk bütçeyi vermek için de 35 milyon euroluk bir kaynak girişi sağlamak zorunda kulübe.
0: Şimdi sen yeni seçim yapmış bir camia olduğun için.
1: Evet.
0: Senin seçim vaatlerinde de 4 transferi yetiştireceğiz kampa, 3 tane böyle yapacağız deyip vaatler verip de şu an taraftara limitlerle ilgili açıklama yaparsan başlarım limitine kısmına geliyor.
1: Abi bak şunu
0: taraftar diyor ki abi beni ilgilendirmiyor.
1: Abi taraftar
0: sen bana söz verdin diyor.
1: Bak taraftar beni ilgilendirmiyor diyor ama kulübün kulübün gerçek bir ortada bir tablosu var. Taraftar her sene ister. Fenerbahçe'nin zaten bu gelinen süreçte en büyük nedenlerden bir tanesi sürekli transfer yapılma isteğidir. Fenerbahçe'nin şu anda 41 tane futbolcusu var ya sözleşmesi devam edin. 41 tane futbolcusu var, 41. Halen bu oyunculara maaş ödüyor Fenerbahçe. Hatta kiralık, geçen sene bahsettik. Kiralık giden oyuncuların maaşlarının bile 3'te 2'sini Fenerbahçe ödüyordu. Fenerbahçe'nin zaten aslında en önemli nedenlerinden bir tanesi kadro istikrarını bir türlü sağlayamaması. Her sene sil baştan kadro oluşturması. Ligi ikinci bitiriyor, gönder yenisini iste. Yani bu transfer hoyratlığı nedeniyle aslında yönetimi biraz da baskı altına alıyorlar. Özellikle sosyal medyada bir taraftar tabii mutlaka isteyecektir transfer. Ama o baskıyla beraber yönetim transfer yapmak zorunda kalıyor. Sayın Ali Koç döneminde de bu oldu. Hatırlarsan Fenerbahçe'de Dzeko Tadic vardı. Takımın en iyi, en oyuncuları. Saha içerisinde, saha dışında lider oyunculardı. Ama bu taraftar Dzeko gitsin, Tadic gitsin şeyleri yaptı sosyal medyada. Adamlar son maça çıkmak istemediler. Ondan sonra işte Dzeko tatil döneminde sosyal medyasını kapatmak zorunda kaldı. Ama aynı kişiler, aynı yorum yapanlar, hani gitsin diyenler bir sene sonra Dzeko ve Tadic bu takımda olsaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu diyenler. Dolayısıyla Fenerbahçe kendi kadrosundaki oyuncularını değersizleştiriyor sürekli. Sürekli yeni bir transfer istiyor. Ha, Fenerbahçe'nin kadrosunda bak şimdi diyelim ki sezon başı hiç transfer yapılmadı. Ederson'u aldı diyelim Fenerbahçe. Bu sezon kadrosunda olmadığını varsayalım. Şiklin yara aldı. Genduzi, Kante, Asensio, işte Talisca. Şimdi bu transferleri yaptı dese Fenerbahçe sezon başında taraftar da heyecan uyandırmaz mı? Uyandırır. Ama bu oyuncular senin kadronda. Ya bu oyuncular yıldız oyuncular. Senin sol bek, sağ bekinde Portekiz milli takımının sağ beki var, Semedo var. Ama değersizleştiriliyor. Yani o gitsin, yeni transfer yapalım. Ama geldiğin noktada 41 tane futbolcun var. Ya bu yönetimin şeyi mi bu? Şu anda gelen yönetimin hatası mı 41 futbolcunun olması? Sözleşmesi devam ediyor. Şimdi bu oyuncularla nasıl yollarını ayıracaksın?
0: Ben her şeyi bile bile gelmekle ilgili söylüyorum.
1: Tamam, her şeyi bilerek geliyorsun zaten.
0: Ama bunları böyle sebep olarak ve
1: ama yani bunu
0: bahane olarak
1: bahane gibi... bahane olarak değil. Ben bunu mesela her yayında seçim öncesi yayında da söylemedik mi? Yani dedi ki
0: Aziz Bey de söylüyordu ya, bu Şerif'i kim aldı? Bu paralar
1: tamam,
0: nereden geldi?
1: Tamam.
0: Hani o da konuşmalarını
1: ya yapıyordu. Şunu söyleyeyim. Bunu her söyle. Bunu gelen ya şunu şöyle söyleyeyim. Başka bir yönetim gelseydi aynı sıkıntılarla karşılaşacaktı.
0: Elbette kalacaktı.
1: Aynı sıkıntılarla karşılaşacaktı. Kolay mı abi? 41 tane futbolcum var. 10 tane bak Fenerbahçe'nin şu anda 21 tane yabancı oyuncusu var. 21. Hiç transfer yapmasa 7 tanesini göndermek zorunda Fenerbahçe. Kolay mı? Hadi ben hadi futbolcuya geldim, hadi git diyorsun. Nasıl göndereceksin? Bekao'yu mesela nasıl göndereceksin? 2 yıldan sözleşmesi var Bekao'nun. Ve oyuncu ciddi sakatlıklar yaşadı. Yani oyuncuyu bonservis bedeliyle göndermesin. Gönderme için ne yapman lazım? Kulübün kasasından para koyup adamın cebine 2 yıllık sözleşmesini feshetmen lazım.
0: Ya bir karar çıkartacaksın. Bundan sonrası için bir yabancı oyuncuyla en fazla 2 yıllık sözleşme imzalanır. Bilmem ne artı 1 yıllık opsiyon falan gibi, hani bir 5 yıllık öyle hocaya gel 13 yıllık artı 2 yıllık daha seninle. Oraya 4 yıllık daha seninle. Bu kadar paralar bilmem neler. 6 aylık bu kadar. Eğer kiralanırsa yarısını ben öderimler. Buna çok şey abi kolay bak, gözüküyor bak, belki kolay camia şey için, taraftar için.
1: İnsanlar,
0: satsınlar, alsınlar, göndersinler.
1: Tabii falan insanlar da şöyle söylüyor. 35 milyon euro versin alsınlar. 35 milyon euro TL'ye çevirdiğin zaman kaç lira yapıyor biliyor musunuz ya?
0: Bilmiyorum o kadar.
1: Ya da 2 milyar TL'ye yakın para yapıyor. Yani kolay. Ya Fenerbahçe'nin 600 milyon euro'nun üzerinde borcu var. Açıklanacak bu rakamlar. Sen bunu işte niye bu noktaya geldi Fenerbahçe? Yani bu niye bu noktaya geldi? Yani şimdi o kadar transfer istiyor. Her sene transfer, her sene transfer. Oyuncuyu gönder transfer. Gönderme, kiralık gönder, yenine transfer. Ama 21 tane yabancı futbolcum var. Bak 10 artı 4 kuralı çıktı. Bu 10 artı 4 kuralı nedeniyle sen de zorlanıyorsun. Gönderemiyorsun. Çünkü niye gönderemiyorsun? Adam diyor ki ben istiyorum. Benim 2 yıllık şeyimi, maaşımı ver gönder diyor. Veya diğer oyuncular işte bonservis bedeli senin göndermek zorunda olduğunu bildiği için diğer kulüplerde bu sefer bonservis bedeli ödemek istemiyor.
0: Şimdi gitmek isteyen oyuncular oluyor. Bir de burada forma adaletsizliği başlıyor. Yabancı oyuncular ya da Devin Özey'e yakın oyuncular falan diye konuşulurken bir anda İsmail'in takımdan kendi ayrılmak istediğini, Oğuz'un takımdan ayrılmak istediğini, Levent'in oynayabilecek bir kulüp aradığını falan konuşmuyor muyduk?
1: Evet.
0: Sen Tarık'la ilgili sorun yaşadın bir anda, çocuk seni sırtlarken bir anda Ederson'un açığını kapatmışken 3 hafta Ederson yok denildiğinde bir Alanya maçında birden Ederson'un tekrar kadroda olması falan filan. Tabii ki burada bir de şey oluyor, yani moral bozukluğu söz konusu. Şimdi İsmail Hoca da biraz yerlilere sarılacak gibi gözüküyor. Hatta dışarıya kiraya verdiğin İrfan Can Kahveci'nin tekrar takıma dönmesini. Onun yanında bilmiyorum. Mert Hakan yandaş hala var mı takımda?
1: Mert Hakan'ın sözleşmesi bitti biliyorsun. Ama halen takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ya ben bir yıllık bir sözleşme imzalanmasını bekliyorum Mert Hakan'dan. Mert Hakan'ın bir yıl...
0: Sen az önce kızdığın şeylerden bir tanesi bu değil miydi?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Mert Hakan'ın cezası var. Nisan, Mayıs ayında bitiyor. Büyük ihtimalle yani bunun itiraz edildi, tahkimde tekrar dosyasının görüşülmesini tekrardan değerlendirmesi anlamında oy birliğiyle karar verildi. Şimdi değerlendirme aşamasında, ama işte 4 ay biliyorsun hapis cezası yattı Mert Hakan, hı hı, süreçle ilgili. Ve bu 4 ay içerisinde cezanın en ihtimalle cezada indirim olmasa dahi yattığı sürenin cezaya dahil edilmesi gibi bir düşünce de söz konusu. Böylece öyle olursa Aralık ayında sahalara dönüyor. Fenerbahçe yönetimi de şu anda bir değerlendirme. İsmail Kartal oyuncunun kalmasını istiyor. Yönetime de kalması yönünde rapor verdi. Takım içerisinde de sevilen bir isim. Ben bir yıl daha sözleşme imzalaması bekliyorum. En azından oyuncuyu şimdi Fenerbahçe kaptanı iken hapis yattı. Dolayısıyla yoldan ayrılma gibi bir durumu olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir taraftar mesajı.
1: Şu taraftar mesaj şeyine haklı. Ben bunu söyleyeyim ben şimdi. Ben az önce limit konusundan söyledim ama.
0: Diyor ki ben bedelini diyor 12 senedir zaten ödüyorum. Bilerek gelen bir yönetimin bana bu sebepleri sunması hoş olmuyor diyor.
1: Abi sebep değil. Bak sebep değil. Ortada bir gerçek var. Sebep değil. Gerçek. Yani ortada bir gerçek var.

0: Yani şimdi Fenerbahçe'nin ciddi anlamda bir borcu var. Gelirlerin çok önemli bir bölümü kullanılmış. Şimdi dönülüyor ya herkese. Gelirlerin önemli bir bölümünü kullandın. Çobani'yi kullandın. Pasolig'i kullandın. Ondan sonra 1907'li hoca satışları kullanıldı. Elinde
1: neye
0: çok çok hareket alanın çok dar. Mesela devre arası transfer döneminde kullanıldı demek. Hı. Yani hareket alanı dar zaten yönetim. Ya bu yönetimi
1: mesela salmıyor. UEFA'nın sana bu kadar ceza kesmesinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir cezası durumu söz konusu değil mi?
0: Ya Türkiye Futbol Federasyonu zaten sen 118.3 milyon euro sana harcama limiti açıklamış mı? Hı hı. Açıklamış. Senin harcama şeyin ne kadar? Kadro maliyetin 150 milyon euro. Zaten sen eksidesin. Ya orayı dağıtırman lazım. Herkes zannediyor ki ya gelsin o gelsin. Hatırlarsanız Ali Koç döneminde Fenerbahçe transfer yapmak için Sadık sözleşmesinden indirim yapmak zorunda kaldı. Aynı süreçleri yaşadılar değil mi? Aynı süreç. Orada da limit sıkıntısı vardı. Deniliyor muydu o zaman? O zaman bunu söyleyen insanlar söylüyor muydu yönetime? Bana ne kardeşim, limitse limit. Açın açın yorumları yapılıyor muydu? Hı hı. O zaman da Sadık'ı işte federasyona tepki gösteriyorlardı o zaman Nihat Özdemir limiti aşmadı diye. Burada limit sıkıntısı var. Bunu kabul etmek lazım. Bu limit sıkıntısı mevcut yönetimin hatası değil ki limitlerdeki sıkıntı. Mevcut yönetimin hatası mı? Limitlerde yani limitin sıkıntı olması, UEFA'dan ceza alması mevcut yönetimin hatası mı? Tamam bu tabloyu bilerek geliyorlar ama tamam bu tabloyu bilerek geldiğin zaman bir kere cebinden 60 milyon euro ben buna kasa kolaylığı sağlıyorum desen sağlayamıyorsun ya.
1: Mesela Ali Bey döneminde Ali Bey cebinden veriyor, Ali Bey kasa kolaylığı sağlıyor, Ali Bey limitleri arttırıyor, sponsorluklar havada uçuşuyor falan gibi yorumlar.
0: Tamam tamam, tamam ama.
1: Saadettin Bey geldiğinde çok kısa bir sürede ne kasa kolaylığı sağladı, acaba 1 lira verdi mi, bir çivi çaktı mı, bir
0: boda sayın,
1: böyle şeyler
0: Sayın Ali Koç'u ayırmak lazım. Sayın Ali Koç zaten o süreçte gerek kasa kolaylığı sağlama gerek de sponsorluklarla zaten Fenerbahçe'nin limitlerini zaten bir nokta yaşadı ama orada da büyük sıkıntılar yaşadı. Onların yaşadığı sıkıntılar
1: yani
0: da var.
1: Yani o yardımları yapmasa kulüp ne hale gelecekmiş?
0: Yani onu söyleyeyim bak limit.
1: Kepengi indirecek
0: bak, demiş. Limit artışı orada da sıkıntı vardı. Ama mesela o süreçte de yine yönetimi gitsin bu takım çöp. Tamam bu takım çöp. İşte gönderin bu oyuncuları. Yerine başka oyuncular alın. Diye şey yapan insanlar değil miydi? Yine taraftardı. Ve orada belki yönetimi baskı altına aldılar. Ve belki kendisinin belki istemediği bir yönde transfer yapmak zorunda bıraktılar bazı oyuncuları. Mesela şey diyorlar 2018 yılının bazen sosyal medyada da yazmış. Bir tane adam yazmış bana sosyal medyadan. Troll hesabın teki. Diyor ki 2018 yılında çöptü diyor kadro diyor. Bak çöptü. Kadroya çöptü. 2018 yılının kadrosu. Niye? Ligi ikinci bitiren bir kadro. Son maça kadar şampiyonluğu yaşamış. O kadro çöp. Ben de şey dedim. Dedim ki o kadrodan 3-4 tane futbolcuyu sattın ya 50 milyon euroya sattın 3 tane 4 tane futbolcu. Josef'i sattın, Giuliano vardı. Ondan sonra Fernando'yu daha ucuza sattın. Gelir gelmez 2,5 milyon euro gibi bir rakama sattın. Yani ciddi bir gelir elde ettin oradan. Ya yani ondan sonra diyorsun ki o kadro çöp. O zaman diyor ki o ben öyle söyleyince 3 tane oyuncu haricinde diğerleri çöp. Ama o kadroyla şampiyonluğu oynadın, mücadele ettin. Ondan sonra da transfer yaptın, değiştirdin kadroyu. Daha kötü hale geldi. Fenerbahçe'nin zaten bu noktaya gelmesinin en büyük nedeni ilk başlarda ne diyeyim sana şey bu kadar transfer yapması. Her sene kadroyu sil baştan yapması. Çok iyi kadrolar kurdu Sayın Ali Koç döneminde. Ama ligi ikinci bitirince o baskıyla beraber daha sonra o kadroda yine önemli oyuncularını göndermek zorunda kaldı. Gönderdi Fenerbahçe.
1: Soldado'nun Frey'in, Slimani'nin, Ayev'in, Moses'in, ondan sonra Alper Potuk'un, Atıf Şeyşun'un, Mehmet Ekici'nin, Benzia'nın, Valbuena'nın, Tolga Yarslan'ın, Giuliano'nun, Ozan Tufan'ın, Zays'ın bulunduğu kadrodan bahsediyoruz. Tolga Ciğerci sende, Slimani Mehmet yok. Topal sende.
0: Slimani yok 2017-2018'de.
1: 2018-19'a bakıyorum.
0: 2018-2019 demeyeyim ben 2017-2018 sezonu.
1: 17-18.
0: Orada Giuliano gitti, Josef gitti, Saatler, Fernando gitti.
1: Şener Özbayrak.
0: Soldado neredeyse.
1: Dirarlar, İslalar.
0: Bir şey söyleyeceğim. Dirar dediğiniz adam kadro dışı bırakıldı. Daha sonra Dirar ikinci dönemde affedildi ikinci yarıda ve Fenerbahçe'nin o sezon neredeyse küme düşme hattındaydı biliyorsun. Son maçlarına kazanmasa sıkıntı yaşayabilir.

0: olabilir.
1: Ferdi yeni mi gelmişti?
0: Ferdi de takımda yeni gelmişti. Ali Koç döneminde.
1: Hasan Ali Kaldırımların falan olduğu dönem işte.
0: Evet, o takım ama şampiyonluğu oynuyordu.
1: Evet. Sadık Çiftpınar vardı. Şikirtenler.
0: O Sadık sonra da işte Sadık bir sonraki transfer yapabilmek için sözleşmesinde indirim yapmak zorunda kaldı. O zaman da limit sorunu vardı. Bak şimdi şöyle söylüyorum. Herkes camiye inanmaz bölmüş. O zaman limit sorunu vardı.
1: 2017-18'den Serdar Aziz'den bahsediyoruz.
0: Bak bir şey söyleyeyim. Bakın, o zaman limit sorunu vardı değil mi? 2017'den. Limit sorunu vardı. Fenerbahçe diyor ya boştu. O zaman ne diyorlardı bu insanlar? Eski yönetimi suçlamıyorlar mıydı? Az Yıldırım yönetimini suçluyorlardı değil mi?
1: Belediyelerde de böyle.
0: Aynı bak ama şunu söyleyeyim. Az Yıldırım'ı suçlamıyorlar mıydı? Az Yıldırım'ı suçluyorlardı. Şimdi Az Yıldırım geldi. Diyorlar ki bilerek geldi. O zaman da bilerek geldiydi herkes. O zaman niye tepki göstermişsin? Anladın mı yani olay bu.
1: Bak senden...
0: Halen bazıları şunu kabul edemiyor bak. Halen bazıları var görüyorum halen bunu. Ben bunu söyleyince insanlar bana yani şey diyorlar ama... Yani kardeşim Aziz Yıldırım gelirken seçim sürecinde ne dedi? Ben de bir tane yıldız alırım diğerler asker oyuncusu olur o demedim mi? Ha şunu söyledi. Transferlerde de altı şeye yetişecek dedi. Bunda başçı yapamadı. Bu sözünü tutmadı. Tutamadı daha doğrusu. Ama diğer taraftan... Ben şu illaki yıldız oyuncu sözü verdi mi? Yıldız transfer sözü. Bir tane yıldız dedi. 10 tane asker oyuncu olur dedi. Tamam mı bir yerde? Benim alacağım isimler dedi. Asker oyuncu. Yani Apiyak şey geldiği zaman dedi yıldız mıydı? Değildi. Daha sonra burada yıldız oldu dedi. Bunu söyledi. Şimdi
1: öyle bir scout çalışması varsa tabii ki.
0: Tabii diğer de başkan adayı Hakan Safi işte şöyle söyleyeyim işte şeyle anlaştın Greenwood'la anlaştığını söyledi ama 55 milyon euro bonservis bedel verecekti. Verebilecek miydi 55 milyon euro onu söylüyorum sana. Sıkıntı orada zaten. Limiti sorun Fenerbahçe'nin UEFA tarafından bir şeyi var ve bunu kafana göre mesela şeyi yükseltemiyorsun. Ya ben kasa kolaylı saldım 60 milyon euro vereyim falan böyle bir şey yok. UEFA buna izin vermiyor. Ya UEFA ne yapman lazım? Sen bunu futbol gelirini göstermen lazım. Yani sen sponsorun 10 milyon euro sponsorluk bedelin varsa ben bu sponsorluk bedelini 50 milyon euro olarak gösteremiyorum sonra bir sene sonra. Adam diyor ki 10 milyon euro sen nasıl 5 kat attı diye gel bana açıkla diyor mesela.
1: İrfan bunları söyledikçe Aziz Bey'in nasıl sert konuşacağını tahmin edebiliyorum demiş. İçim karardı Fenerbahçe'yi dinlerken diyor Fenerbahçeli. Aykut Kocaman geliyor derken hatırlamıyor mu ki olumsuzluklarla ilgili şeyleri?
0: Aykut Kocaman
1: İsmail Hoca geldiğinde mi bunlar?
0: Yok ben diye. Ben şöyle söyleyeyim. Seçim sürecinin daha iki başkan adayı şeyken yani daha başkan adayları seçim sürecinde çalışmalarını sürdürürken bunları söylemiyor muyduk?
1: Söylüyorduk. Kızılıyordu hatta sana her zaman.
0: Yani her zaman
1: bugün de olduğu gibi.
0: Ben iki aydır söylüyorum abicim bunu yani. İki aydır ya ben başından beri söylüyorum. Hatta şunu bile söyledim. Fenerbahçe yönetiminin, gelecek yönetiminin en büyük transferi elindeki yabancı kadrodaki yabancı futbolcuları minimum zarar maksimum bonservis bedeli göndermek dedim. En büyük dedim transfer olur. Bunu da söyledim. Yani transferden daha çok Fenerbahçe'nin elindeki oyuncuları mevcut kadro şeyini yapısını oluşturmak olur. Şimdi Aykut Kocaman İşte geldi İsmail Kartal geldi diye bunları söylemiyorum. Aykut Kocaman'la da konuştuğumuzda Aykut Kocaman şunu söylüyor. Zaten bizim dedi planımız ilk başta kalabalık bir kadro var. Elimizdeki kalabalık kadroyla değerlendirmek daha sonra ilk Şampiyonlar Ligi öneleme maçına, Gornik maçına 1-2 transferle çıkmak. Yani 1-2 yeni transfer işte forvet.
1: Mevcudu da iyi hazırlamak.
0: Sonraki süreçte de eksiklere göre transferleri tamamlamak dedi. Önümüze zaman olacak dedi.
1: O zaman şimdi biraz
0: İsmail Kart.
1: Karartıyı ortadan kaldırayım.
0: İsmail Kartal da aynısını yapıyor. Sayın İsmail Kartal da dedi ki benim elimde 41 tane oyuncu var. Ben tüm oyuncuları göreyim. Bu oyunculara göre çünkü bazı oyuncular mesela Archie Brown'u sezon başında deselerdi ki biz Archie Brown'u hep gidecek oyuncular arasında yazmadık mı?
1: Evet.
0: Demedik mi Aşi Brown'un gitmek istiyordu. Ama İsmail Kartal Topuk Yaylası kampında Aşi Brown'un performansından memnun kaldı ve Fenerbahçe sol bek transferinden vazgeçti mesela. Çünkü oyuncunun performansına memnun. Lak testlerinde en dayanıklı en şey futbolcukta Aşi Brown'u değerlendirmek istiyor. Şimdi hoca tüm oyuncuları görüyor.
1: Limitin de etkisi var mı? Ya da yaşın etkisi var mı?
0: Yaşın acaba? Etkisi var. 10+4.
1: 2022.
0: O da var. O kuralı.
1: 2023. Abi şöyle söyleyeyim. Olması.
0: Zaten 10+4'te Fenerbahçe'nin +4 kuralını oynayan 3 tane oyuncu Şerif, Nene ve Aşi Brown. Nene geçen sezon 10 gol 10 asist falan yapmış. Hı-hı. İşte Aşi Brown da

0: Fenerbahçe'ye son yıllarda gelen en skorer sol bek. En skorer sol beklerden bir tanesi. Dolayısıyla iki oyuncunun performansı ortada. Şerif de genç, gelecek vaat eden bir isim. Şimdi ama burada artı 3'ün mutlaka şey vardır ama performans anlamında kötü bir performans sergilirse oyuncuyu kadroda tutar mısın? Tutmasın, göndeririz. Artı 3 olsa bile. Artı 3 kuralına uyusa dahi.
1: Doğru. Şimdi senin yapmış olduğun bir haber var, şurada karşında duruyor da. Kartal'ın prensi Andre diye bir haber yapmışsın. Fenerbahçe yüksek maliyetli Kante ve Fred'i elden çıkartıp rotasını Brezilya'ya çeviriyor derken, Kartal'ın prensi deyince Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncu mu? Kartal derken Beşiktaş'tan mı bahsediyorsun?
2: İsmail
1: yoksa İsmail Kartal'dan mı bahsediyorsun? Kartal'ın prensi derken şimdi şöyle bahsedeceğim. Piyasa değeri 16 milyon euroluk bir oyuncudan bahsediyorsun. Ve bu oyuncunun gerçekten kurtarıcı olup olamayacağını merak ediyorsun. Oyun kurma ve pas trafiğini yönlendirme özellikleriyle dikkat çeken 20 yaşındaki sambacı listenin şu an gerçekten ilk sırasında mı yer alıyor? Taraftara Andre mi dersin? Abi Greenwood geldiğinde işte Aziz Bey bu ne yapar ne eder? Çıkar Sabiha Gökçen'i uçağa indirir, Greenwood'u bir gelir, sonra transfer emrine ihtiyaç bile duymazsın mı dersin? Ne dersin? Ya da bunu tabii Fenerbahçeli dinleyicilerimize de soralım yani. Ona da bak yani. Andre Bey. Gazete sesini de özlemiş millet.
0: Bak abi şöyle söyleyeyim. Andre Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Ama diğer taraftan bu ancak bu transfer nasıl olur? Bu transfer orta sahadan ayrılık şeyi de olur.
1: Sen yazmışsın Kante'ye
0: Kante ya da Fred.
1: Altta da bir fotoğraf daha var. Kampın en mutlu insanlarından bir tanesi Fred gibi gözüküyor.
0: Ya Fred zaten hoca takımda kalmasını istiyor Fred'in.
1: Ya Fred bu arada İsmail Kartal'ın o 99 puan aldığında en iyi oyuncusu değil miydi? Fred'li Fred'siz Fenerbahçe diye konuştuğumuz takım değil miydi? İsmail Hoca.
0: Tabii. Yani dolayısıyla
1: şimdi İsmail Hoca bir de Gendüzi varken Fred mi der, Gendüzi mi der? Gendüzi de böyle bir şey yapar.
0: Gendüzi
1: yani.
0: Zaten 6 oynar. Fred'i şeyde oynadı. Fred'i zaten biliyorsun İsmail Kartal döneminde en verimli sezonunu yaşamıştı. Hmm. Hatta o oynamadığı zaman deniyordu ki ay eyvah Fred oynamıyor veya Fred'in eşliğinde Fenerbahçe kötü oynuyor diye. Şimdi son Tedesco gönderdikten sonra Zeki Murat Köle de aynı İsmail Kartal döneminde oynattığı gibi Fred'i oynattı. Dar alanda oynattı. Daha kaleye yakın oynattı ve Fred orada da iyi performans ortaya koydu. Kampta da oldukça iyi. Performansın hoca memnun. Fred ayrılmak istiyordu. Atletico Mineiro ile prensipte anlaştı. Onu söyleyeyim. Hatta sezon sonunda yönetim kuruluna, Saadettin Sanan yönetimine de hangi kim gelir gelsin yönetim de olsa teknik heyet değişikliği de yaşansa ben kendi ayrılmak istiyorum ifadesini kullanmıştı. Atletico Mineiro'ya yakın, kulübe yakın yerde ev de almıştı ama tabii İsmail Kartal oyuncudan yararlanmak istiyor. Şu anda Fenerbahçe yönetiminin yaptığı şu Doğan. Yani şu anda transfer mesela diyelim ki öncelikli olarak ne, bir forvet transferi, bir kanat transferi yapacak. Hı hı. Ardından sonra da elindeki kadroyla Şampiyonlar Ligi döneme maçına çıkacak. O maça çıktıktan sonra süreçte tekrar bir değerlendirme yapabilir ayrılacak oyunculara göre. Ama şu aşamada Fred'in gönderilmesi düşünüyorum.
1: Seni bu stoperler kurtarır mı diye düşünüyorsun?
0: Ben bu stoperlerin kurtaracağını düşünmüyorum ama hoca Osterwolde'nin kalmasını istiyor. Osterwolde'nin kaldığı bir senaryoda bir stoper transferinin olmasını beklemiyorum. Ama olursa belki bir yabancı değil de yerli transfer. Yerli stoper olur. Orada da işte Ümit Aktağ ile Adil Demirbay isimleri geçiyor. Ama şimdi Osterwold'e kalacağı denilen senaryoda
1: bu arada tabii ki elinden büyük bir ihtimalle Bekao'yu, Çağlar'ı falan hepsini çıkartmış oluyorsun.
0: Çağlar çıkmaz ya, Çağlar devam eder. Bir yıl daha sözleşmesi var. Bekao'yla ama yollar ayrılır.
1: Bu arada Merih Demiral defteri kapandı mı?
0: Merih Demiral defteri kapandı. Zaten Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de söyledi. Ben Merih'i almam dedi, o fiyatları dedi.
1: O fiyatlar için.
0: Yani Meri 12 milyon.
1: Şimdi sen öyle bir şey söyledin ki Fred'in kalmasıyla ilgili olarak giderse işte Kante o zaman gidebilir. Burada İsmail Gendüzi ve
0: İsmail
1: Fred gibi İsmail yerli kontenjanından zaten en
0: ben
1: güçlü.
0: İsmail'in bırakılacağını düşünmüyorum. İsmail yerli kontenjan nedeniyle
1: en güçlü isimlerden biri.
0: Ama İsmail
1: ama önünde Asensio gerçeği var. Orada Talişka var. İkisinden biri gidiyor demek oluyor o zaman.
0: Valla işte orada bir denkleme sağlayacaklar. Yapacak bir şey yok yani.
1: Anladın mı? Hele Greenwood gibi bir isim gelirse Talişka'yı ben

0: Hus diye yollarım.
1: Çok hoş işliyor. Hoş işliyor. İyi bir. Ben onunla ilgili bilmiyorum şimdi. Geldim en son sabah bir mesaj atmıştım ama.
0: Ama sen galiba böyle bir zehir verdin. Sanki Acun Ilıcalı Talişka'yı kadroda görmek istiyor gibi bir şey mi?
1: Talişka evet ilgileniyor yani. O siteye ilgilendiği ifade ediliyor. Onunla ilgili bir mesaj atmıştım ama daha henüz mesajı cevap gelmemiş. Mutlaka gelir.
0: Şimdi yani gün burada içerisinde. Hemen şey düşünülmesin. Talişka'yı da bak gördün mü? Hani Bolu'ya gönderilen kaleci gibi olmasın konu muhabbeti.
1: Yok.
0: Ya Premier Lig'de ilk defa Acun Ilıcalı bir kadro kuracak. Fenerbahçe iyilik olsun diye bir oyuncuyu da almaz kadrosuna.
1: Talişka'ya her zaman güvendiği, inandığı bir oyuncuydu. Güvendiği ve inandığı bir oyuncuydu. Ama Premier Lig'de oynayabilir mi Talişka? Orası soru işareti.
0: Yani Talişka seni son 20 dakikalarda kurtarıcı olarak girebilir. Talişka'yla başlamayacaksın. Talişka'yı sonradan oyuna koyup
1: sorun.
0: Talişka bir de isteyince oynayabilen bir oyuncu olduğu için.
1: Ben hani çok şey ne diyeyim yani Talişka'nın Premier Lig'de oynayabileceğini.
0: Ben onu Prime döneminde izleyeme Beşiktaşlı olarak.
1: O yüzden orada bile hani Premier Lig yapmadığına göre Prime döneminde. Yani bu saatte sonra Premier Lig'e gider mi? Bence giderse çok büyük başarı olur ama ben pek oynayabileceğini düşünmüyorum.
0: Ya son vuruş becerisi ve aynı zamanda işte penaltı kullandırmayacaksın son dönemlerde ama serbest vuruşlar.
1: Hep kullandı. Aynı yere kullanıyordu. Evet, kaç tane penaltı acaba sorma. Hadi bir niye yerden kullanıyorsun? Yukarı alsana mesela. Ama bir de şey var.
0: Dünya Kupası'nda penaltı atışlarıyla alakalı neler var biliyor musun?
1: Talişka'nın forvet olarak mesela forvet alternatif olarak Koning maçında biz görürüz onu. Onu söyleyeyim yani. İlk maçta o olur.
0: Sıdıki ile beraber.
1: Sıdıki Şerif ile beraber. Yani şu aşamada
0: Vedat'ın sakatlık durumu ile ilgili bilgi alabildin mi?
1: Yani net. Minimum 3 yani hafta mı? Minimum 3 hafta.
0: Yani en fazla 4 en az 3 hafta böyle yani. Devam ediyor.
1: Ama bu oyuncunun tabii nasıl
0: reaksiyon vereceğine
1: de bağlı. Tedaviye nasıl cevap vereceğine de bağlı. Yani şöyle söylentiler de var, iddialar da var. Hatta Vedat'ın İsmail Kartal'ın kendisini uyardığın hani antrenmana çıkma yorgunluk seviyen yüksek ama Vedat'ın ısrarla antrenmana çıkmak istediği ve ondan sonra sakatlık yaşadığı yönde böyle
0: bir daha önce uyarılmış oyuncu.
1: Yani oyuncuya uyardığı ifade ediliyor. Diğer taraftan tabi sezon başı kamplarına ilk 7 gün çok önemlidir aslında. Zaten ilk sakatlıklar o ilk 7 gün içerisinde olur. Orada fazla yükleme yapmamak lazım. Yani demek ki hadi teknik heyet konusunda teknik heyette mutlaka yani bir şanssız sakatlık yaşadı Fenerbahçe.
0: Şimdi gazeteyi versene bir dakika.
1: Bak yani
0: orada şey yazmışsın. burada bir haberde detay olarak diğer gazetelerde çok fazla yok. Çok sert antrenmanlar yapıyoruz diyen oyuncular var.
1: Evet sert antrenmanlar yapıyorlar.
0: Yani İsmail Hoca ve kendi ekibiyle alakalı kondisyon, teknik, taktik anlamda değil de kondisyon anlamında çok fazla mı yükleme yapılıyor takıma şu an?
1: Ya ilk şeyde demek fazla biraz yükleme yapıldı onu söyleyeyim. Zaten eleştiriler biraz o noktada geldi. Şimdi Talişka'nın sakatlığı ardından önce Vedat'ın önce Talişka'nın sonra Vedat'ın sakatlığı.
0: Ya bu hep tartışılıyor.
1: Biraz da hemen tempo düşürdü.
0: Yani tempoyu düşürmek değil mesela. O zaman ya niye başladın düşüreceksin?
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Şimdi bazı teknik adamlar şey yapıyor. İrfan.
1: Bir hatırlarsan 99 puanlık sezonda Fenerbahçe çok fazla kas ve adale sakatlığı yaşadı.
0: Ya işte o sıkıntıdan sonra ortaya çıktı ya dendi ki
1: evet.
0: Yavaş yavaş yükleme yapılsın. Yani birinci haftasında ikinci haftasında da ligin hemen kamp döneminde yapılan şeylerden sonra ilk üç maçta büyük problem yaşanıyor. Takımın yalnız bırakılma durumu söz konusu oluyor oyunculardaki sakatlıktan dolayı diye.
1: Ya şimdi onu mutlaka önlemini alacaktır. Bizim halimizde ilk başta evet sert bir tempoyla başladı, hızlı bir tempoyla başladı. Ama daha sonra tempoyu düşürdü yönünde bilgi de var. Ama burada şanssız bir sakatlık onu söyleyelim. Kadro içerisinde hangi oyuncu sakatlanmasın derse herhalde Vedat derdin. Çünkü niye? Onun bir tek hani Şerif var, onun alternatifi yok. Ama diğer tüm şeylerin alternatifi var işte. Diyelim ki bir oyuncu sakatlandı, onun yerine ikame edeceğin oyuncular var. Ama işte bu Gornik maç öncesi kim sakatlanmasın deseydi herkes Vedat derdi. Ne yazık ki Vedat ciddi şanssız bir sakatlık yaşadı. Bu da biraz Fenerbahçe şansı diyelim artık. Yani Fenerbahçe İsmail Atal döneminde hani şey de değil tüm şeyde hiç sakatlanmayacak oyuncu sakatlanıyordu. Mesela İsmail Kartal'da 5 tane stoper vardı 4'ü birden sakatlandı. Tedesco döneminde 2 sağ bek 2 sol bek aynı anda sakatlandı ya. Fenerbahçe'nin sol bek dedi mi 2 tane sol bek aynı anda. Levent Mercan sakatlandı ardından Arşi Buran zaten sakattı sol beksiz Fenerbahçe oynamak zorunda kaldı. Sağ bekler sakatlandı. Yani Fenerbahçe'de olmadık. Böyle şanssızlıklar yaşanıyor ne yazık ki. Zaman zaman darbeye bağlı olmayan sakatlar biraz soru işareti. Darbeye bağlı olan sakatlarda

0: sıkıntı yok.
1: Ben okudukça sen bir dakika ben bunu cevaplayacağım dediğin mesajlar olunca bana hatırlat. İyi yayınlar. Durum bu kadar vahimse biz hala nasıl böyle yüksek bedelli transferlerle ilgilenebiliyoruz onu anlamış değilim demiş.
0: Ona söyleyeyim işte yüksek bedelli yani limiti açabilirsin. Limiti açman için.
1: Sattıkça.
0: Futbolcu satarsın bonservisi limit açarsın. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde kalırsın limit açarsın. Bunlar gelir elde ettikçe limitini açarsın ama bu futbolla ilgili gelir elde etmen lazım. Yani bu geliri UEFA'nın bunu yani şey yapman lazım ortaya koyman
1: Almanya
0: lazım.
1: Freiburg'dan daha doğrusu pardon Almanya Regensburg'dan Furkan yazmış. Daha sezon başlamadan tüm enerji gitti abi. Bu sene vallahi işimiz çok zor. Bizim rakibimizden sahaya diziliş anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Yoksa bu sene hiçbir şey beklememek gerekiyor. Allah aşkınıza İrfan Can, Mert Hakan, Fred, Osterwolde, Arşi, Sidiki bunlar kalacak ne demek abi? Ve bunu yapacak bir şey yok bu durum böyle gerektiriyor diyen 25'e şu an inanamıyorum demiş.
0: Abi bu durum değil. Hoca istiyor Osterwolde'yi. Ben ne yapayım şimdi? Bana geliyor da mesela stoper transferi yapması lazım. Fenerbahçe'nin bence kadrosunda halen güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin eksik mevkiler vardı. Neydi? Sağ kanat. Neydi? Forvet. En az iki tane forvet alması. En az iki tane de stoper alması gerekiyor. Bu zaten belirlenen şey bu. Ama hoca Osterwolde'yi denemek istiyorum, görmek istiyorum deyince yani oraya da İsmail Kartal'ı taraftar istedi işte. Taraftarın büyük bir sevgi görse şey var. O zaman teknik adama güveneceksin, inanacaksın. Hocanın kararına saygı göstereceksin. Biz ne yapalım? Osterwolde'yi gönderelim mi? Zorla mı gönderelim? Yani
1: Asensio satılır mı?
0: Bence satılmaz.
1: Selamünaleyküm İrfan abi. Şimdiden üst üste 5. şampiyonumuz hayırlı olsun mu diyeyim ben bir Galatasaray olarak.
0: Valla Galatasaray'ın şöyle şimdi Galatasaray kadrosunu korudu. Avantajlı Galatasaray yani onu söyleyelim.
1: Galatasaray'ın bir sıkıntı ne var biliyor musun? Davinson Sanchez giderse.
0: Hayır.
1: Orayı nasıl toparlayabiliriz?
0: Ya Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Eylül ayında bu para kasasına giriyor Galatasaray'ın.
1: Van Dijk gibi bir isim gelebilir mi?
0: 35 milyon. Şimdi ben o yüzden diyorum. Bazıları diyor ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenirse de sorun olmaz. Lige konsantre olur. Hayır kardeşim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi lazım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalması lazım. Çünkü orası bir yani prestij hem de transfer çalışmaları transferde yaparken oyuncu sana daha rahat gelir yani. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsun. Galatasaray'ın o avantajı var. Artı limitin artıyor otomatik. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kaldığın anda. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kaldığın anda limitin artıyor.
1: Fenerbahçe'nin kadrosu Süper Lig'de şampiyon olmaya yeter de artar bile aslında. Sıkıntı yönetim şeklinde bence diye söylemiş Ramazan diye bir dinleyici.
0: Aa, ben söylüyorum güçlü bir kadrosu var. Yani forvet ama eksik. Forvet eksik Fenerbahçe'nin. Forvet hattını güçlendirdiği takdirde.
1: Peki Aziz Bey gelmedi. Hakan Bey seçildi diyelim. Bu transferler bunları alacağım bunları yapacağım dedi. Nasıl yapacaktı diye soruyorlar.
0: Yine sıkıntı yaşayacaktı.
1: Şimdi aşarız bunları hallederiz. Abi, o işler hallederiz. Bende ne istersen iste benden falan gibi vaatler kolay vaatler değildi yani.
0: Şöyle söyleyeyim. Bir zaten senin 40 milyon euro bonservis şeyin var. Zaten harcama limit yani 118.3 milyon euro da şeyin var. TFF'nin açıkladığı limit var. Hı hı. Sen orada zaten -30'larda başlıyorsun. Şimdi 12 milyon euro Greenwood, 12 milyon euro Melih, işte 10 küsür milyon euro Hakan Çağlan oldu. Yani bunlara verdiğin anda zaten kadro maliyetini tamamlıyor. Hepsini şeyle mi karşılayacak yani? Hepsini imaj haklarıyla falan sözleşme. Yani burada büyük ihtimalle yani federasyonda da sıkıntı yaşayabilirdi. UEFA tarafında da sıkıntı yaşayabilirdi. Yani aynı sıkıntılarla karşılaşacaktın. Yani bu sorun şey değil. Yani bu limite uymak zorundasın yani.
1: Ne yapayım benim istediğim oyuncular alınmadı ki deyip de ilk basın toplantısında hakkımız yendi ya da işte kadroyu ben kurmadım ki gibi mazeretler ortaya
0: çıktı. Hayır yok. Öyle bir mazeret atılmaz.
1: Dinleyici sormuş bunu.
0: Abi bak şimdi şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım ne dedi? Güçlü bir kadroya sahip dedi sezon başında. Ve dedi ben dedi maksimum 5 veya 6 transfer yapacağız dedi. Değil mi maksimum? Bir tanesini yaptı Vedat Muriç. Sağ kanada döne yapılacak bir transfer. Bir forvet daha alınacak. Ondan sonra stoper transferi yapılırsa yapılacak. Ve sezona bu şekilde başlayacak Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe 10 tane transfer yapmayacak zaten. Bunu en başından söylediler.
1: Peki şöyle bir soru var. Bir dinleyici der ki.
0: Ha ayrılan oyuncu olursa o zaman transfer yapar. Mesela diyelim ki İsmail Yüksek ciddi olarak teklifler var. İşte Como kulübü istiyor. Almanya'dan isteyen kulüpler var İsmail Yüksek'i. Şimdi İsmail'in de artık 27-28 yaşına geldi. Yani kariyerini Avrupa'da sürdürmeye
1: Oğuz'u verir misin Trabzon'a falan?
0: Oğuz'u vermezsin. Ben Oğuz'un bu
1: yerli sezon oyuncu gitmez diyorsun.
0: Ben aslında yerli oyuncunun fazla rotasyonda fazla değişik olacağını düşünmüyorum. Çünkü yerli...
1: Eli Bayat mı gider? Gider mi?
0: İrfan Can Eli Bayat gider. Polonya'dan teklif var İrfan Can Eli
1: Bayat. Bir kaleci olarak gidebilir. Yani Tarık beş... kalır, Asensio kalır, Livakovic gider.
0: Bak, Livakovic de İrfan Can Eli Bayat kaleci de olarak gider. Gider. Ve İrfan Can ondan sonra bu şeyde...
1: Mert kalır.
0: Mert Günok, Tarık Levent. Ve Asensio Ederson kalır. Bence ikinci kaleci Tarık olması lazım bu sefer. Mert'in değil. Mert kesinlikle. Üçüncü kaleci olması
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle.
0: Tarık Çetin'e o yüzden ikinci kaleci olarak ben devam edeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan gidecek oyunculardan defanstan sayalım. Bekao gider. Hı hı. Çünkü topuk elası kampında hoca onu görmek istedi ama tamamen bireysel antrenman yaptı. Herhangi bir takımda çalışmalara katılmadı. Zaten orada çok ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Hani hem tendon kopmuştu hem çapraz bağ ameliyatı. Yani oyuncu bir futbolcunun yaşamayacağı tipte bir sakatlık.
1: En son Kasımpaşa forması.
0: En son Kasımpaşa, orada bile sürekli sakatlık yaşadı. Yani çok fazla verimli olamamıştı. Şeyde Osterwold aslında gitmek istiyordu ama hoca onu kadroda tutmak istiyor. Sol bek ve sağ bekte değişiklik olmaz. Orta sahada Kante konusunda.
1: Hani orada Arşi'yi de tutar, Levent'i de tutar. Burada Mert kalır, Semedo ile beraber.
0: Semedo'yu görmek istiyor hoca, yani değerlendirmek istiyor. Ama onu tabii Portekiz milli takımı kampında şu an dünya şampiyonasında.
1: İsmail, Genduzi, Kante,
0: Fred.
1: Orada durur. Orada bir sıkıntı olmaz.
0: Kante'yi...
1: Bu arada şöyle bir soruyu soracağım.
0: Kante'nin şöyle durumu var. Kante'nin sözleşmesinde çok ciddi yükümlülükler var.
1: Bak şöyle diyor. Fred'in maaşı düşük. O gideceğine maaşı yüksek olan Talisca gitsin desem ne dersin demiş.
0: Talisca gidebilir.
1: Hayır. Hangisi daha çok yarar sağlar? Yani Fred'sizlik mi senin canını acıtır, Talisca'sızlık mı?
0: Abi o forvet alacağın oyuncuya göre değişir. Ne forvetteki oyuncu çok iyi performans sergiler, Talisca'yı şey yapmazsın yani, aramazsın alacağın oyuncu.
1: Ben bunu dinleyiciye sormak istiyorum. Yani Talisca Premier Lig falan deyince ben de çok fazla meçleyemiyorum, anladın mı? Hani Talisca ve Premier Lig ya, zamanında hani 19-20 yaşındayken gitseydin tamam da, yani şu an Talisca Premier Lig harcarlar Talisca'yı gibi geliyor bana, o güç. Yok. Şey orta, o sert futbol içerisinde.
0: O yüzden hani ben çok şey düşünmüyorum hani Premier Lig şeyinde.
1: Talisca ama Talisca'nın yeteneğini ve kalitesini abi, adam bir maç seçer, 3 maçta bir kendini ortaya koyar falan, hayran bıraktırır ama o uzun periyotta Talisca'yı çok fazla o sıklıkta istikrarlı bir şekilde göremezsin.
0: Devre arasında kadroya dahil edildi. 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık net 7,5 milyon euro alıyor. Yani Premier Lig'e gitse de o rakamları vermezler yani Talisca'ya.
1: Ya vermezler tabii de.
0: O da tercih etmez. Yani o rakamı bırakmaz yani öyle.
1: Ya bir tek zaten Hull City ismi çıktı. O da Acun Ilıcalı'nın bireysel anlamda beğenmesinden kaynaklanıyor. Yoksa şu an Hull City'nin teknik direktörüne sorsan Acun'cum ne gerek var diyebilir yani.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi
1: Yakirovic miydi?
0: Sayın Acun Ilıcalı ilk başta biliyorsun Hull City'ye geldiği zaman buradan da çok fazla oyuncu, Championship'te oyuncu almıştı.
1: Tabii Ozan Tufan'ından tut Abdülkadir Ömrü'ne kadar hepsi gitti mesela.
0: Ama şu var, artık o süreci de Sayın Acun Ilıcalı artık Premier Lig, yani orada kalma, orada kalıcı olma yönünde bir takım kuracaktır. Yani ben o yüzden hani çok bana şeye uymuyor. Talisca Premier Lig'de oynayabilir mi? Ben kafada soru işareti var.
1: Ben de Fred'in neyinden yararlanacaklar? Bıktık, usandık artık diyen bir dinleyicinin mesajını da araya sıkıştırmak isterim.
0: Abi Fred, yani Fred iyi bir Fred, her zaman oynar. Onu söyleyeyim. Yeter ki o İsmail Kartal dönemindeki, Prime dönemindeki Fred olsun. Ya hatırlarsa insanlar mesela İrfan Can Kahveci'yi hadi gitsin diye tweet atıyorlardı. Şey döneminde. Jesus dönemiydi değil mi? İrfan Can Kahveci gitsin, ne işi var bu takımda?
1: İlk geldiği senede ondan en sonra, büyük omurdan beri şikayetler yapılıyordu. Sonra yılın futbolcusu oldu bir sene sonra.
0: Tabii, her maçta protesto ediliyordu, ıslıklanıyordu. Ama İsmail Kartal'la prime dönemini yaşadı. Sonra dediler ki işte sözleşme uzatılsın, takımın en önemli ismi İrfan Can Kahveci oldu. Dolayısıyla bazı hocalarda bazı futbolcular daha farklı yararlanabilir. Dolayısıyla Fred de bu oyunculardan bir tanesi olabilir.
1: Bu arada Prime döneminde Manchester United Talisca'yı istemiş ama o parayı seçerek Arabistan'a gitmiş.
0: İşte o yüzden. Yani şu an o Prime döneminde belki oynasaydı farklı olurdu ama şu aşamada ben hani pek şey görmüyorum. Olur diye.
1: Acun Bey'in yarısına 4,5 milyon euro verip aldığı Allah yar çok şanslı. Premier Lig'de oynayacak yoksa gönderildi mi?
0: Gönderildi
1: diye. Sahi ne oldu Allah yar abi?
0: Gönderildi, benim bildiğim yok yani ortakta.
1: Peki John Duran ve Vedat Muriç kıyaslaması şöyle, yapsan
0: şöyle,
1: İrfan diye.
0: Şöyle söyleyeyim, bilgi gelmiş.
1: Ne o? Wall Street mi?
0: Talişka.

0: ile ilgili böyle bir şey yokmuş. Yani.
1: Yokmuş.
0: İlgi yok. Yani Hull City'den herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe'de de Fenerbahçe yani Talisca'da Fenerbahçe'den gitmek istemiyor. Yani orada şey yazmış ya.
1: Ama bunu verelim. Hemen bir kez daha hatırlatalım izleyenlere, dinleyenlere. Manşet verdi İrfan. Talisca'nın takımdan ayrılmaya niyeti yok. Hull City'nin Talisca ile bir ilgisi yok.

0: Hem yaşından dolayı hem de sana şampiyonluğu kazandırabilecek bir oyuncuyken bir anda oyuncunun kendi isteğiyle 4 kere Galatasaray'ı alayıp beni alsanıza beni alsanıza deyip
1: 4,5 milyon euro yemedi Galatasaray, onun yarısını da şey verecek. Ama şu var, John Duran'ın son dönemde yani biraz sorunlu bir futbolcu. Aslında kaliteli bir oyuncu ama oldukça da sorunlu. Fenerbahçe'de birçok antrenmana işte ağrılar olarak ağrılarını gerekçe göstererek çıkmadığını biliyoruz. Hocayla tartışma yaşadığını biliyoruz. Hocanın üzerine yürüdüğü yönünde bilgiler var da vardı John Duran'ın. O süreci zaten Fenerbahçe zaten John Duran'ın en son noktada göndermesinin büyük nedeni hocanın üzerine yürümesi falan. Ondan sonra zaten hani Fenerbahçe forvet eksiği olmasına rağmen oyuncuyla yollarını ayırdı. Şimdi Galatasaray o süreci mesela yönetebiliyor. Yani sorunlu futbolcular Galatasaray'da gidip iyi futbol sergileyebiliyor. Kalitesini ortaya koyarsa ben her zaman John Duran daha yani etkili bir oyuncu. Ama gerçek anlamda kalitesini ortaya koyarsa, o sorun yaşamazsa Galatasaray'a katkı sağlar.
0: Ama Galatasaray'da mesela isim belki yanlış söyleyebilirim. Kerem'le Mariano muydu? Neydi? Marcelo muydu? Marcao'ydu galiba değil mi? Marcao Kerem, evet. Tartışması hani sahanın ortasında olur mu bu durumu? John Duran'ın iki eleştiride gösterebileceği reaksiyon da sert olabiliyor. Evet. Hani bir antrenmanda da duyabiliriz. Sahada olmasa bile.
1: Şöyle olsun, taraftar bir protesto etsin. Taraftara hareket çeker, şey yapar yani.
0: He, o şeyi var. İhtimali var diyorsun yani.
1: Tabii sorunlu bir oyuncu yani.
0: Şimdi mesela Osimhen'in de bana pas verilmediğinde ve ona pas verilmediğinde reaksiyonu ağır oluyordu biliyorsun. Yunus'a bağırıyordu, işte Kerem'e bağırıyordu, işte.
1: Ama o sonuçta Osimhen.
0: İşte hayır.
1: Evet, dokunulmazlığı var yani.
0: Ama da John Duran'da iki pozisyonda bomboş Osimhen'i görmeyip kendi denediğini.
1: Ha, o zaman Osimhen bağırır.
0: Osimhen hani ona ne reaksiyon gösterebilir? Size ne gösterirse gösterir diye cevap da gelecek. Anladın mı şimdi?
1: Onlar... Ama hayır, şöyle söyleyeyim.
0: Hani Fenerbahçe'yi karıştırdınız, şimdi Galatasaray'a mı geldiniz?
1: Abi Galatasaray'ı bazen söyleyeyim. Galatasaray krizleri iyi yönetiliyorum. Yani.
0: Mesela, bu da Okan Hoca'nın aslında ve yöneticilerin başarısı
1: mesela
0: var.
1: Mesela Icardi'nin sezon içerisinde yaptığı bazı davranışlar Fenerbahçe'de olsa taraftar ikinci gün
0: işte orada protesto eder. Dursun Başkan bunlara çok fazla prim vermez ama araya işte Erden Timur'un girdiğini zamanında, araya Okan Buruk'un devreye girdiğini biliyoruz. O kriz yönetimlerini çok iyi
1: ya
0: idare.
1: O yüzden ediyor. Diyorum zaten hani Fenerbahçe'de bu olsa hemen direkt adam ikinci maçta.
0: Torreira kaç kere gidiyor diye. Başkacısıyla bilmem nesiyle falanla filanla.
1: Ondan sonra mesela Abdülkerim'in ilk geldiği zaman protesto dedi hatırlarsan yani. Tabii. Biz de orada şey yapılmaz. 3., 4. maçta sahaya çıkarmazlar o oyuncu.
0: Ya Kerem'i bile o dönem iyi idare etti. Tribünler homurdanırken son vuruşlarda ne deniyorsun hala şu çekmedi.
1: Ya Barış konusunda da aynısını oldu. Barış Porto tribünler
0: bedelini giderdi. Tabii Arabistan'a 3 hafta kendine gelemedi çocuk.
1: Mesela ondan sonra da takıma önemli maçlar kazandırdı. Yani bu süreci iyi yönetebiliyor. O yüzden John Duran hani Fenerbahçe'de faydalı olamadı ama Galatasaray'da olabilir. Onu söyleyebilirim.
0: Yani yerlilerin ve yabancıların aslında huzursuzluk çıkarttığı camia olarak Fenerbahçe'yi son 4-5 senede hem ön sıraya koyabilirim. Hep söylüyor, sen de söylüyordun. Yerli oyuncular ve yabancı oyuncular arasında teknik adamla Mourinho döneminde de bazı problemler vardı. Şimdi aynı yerli oyuncular üzerinden gidiyorsun. Bu sefer yabancılarda da çok bir değişiklik yok. Üzerine bir iki tane oyuncu ekliyorsun. Burada sıkıntı Mert Hakan gibi bir ismin, hani İrfan Can Kahveci ve Cenk'in gönderilme sürecinde bile, Mert'in de işte yaşadıkları en son adli süreç içerisinde, artık huzur bozan oyuncu konumunda olmak mı? Burada dinleyici de onu yazıyor, diyor ki huzur bozan yerlileri yollanması gerekiyor İrfan demiş. Buna Mert Hakan yandaş ekleyerek.
1: Abi Mert Hakan huzur bozmuyor ki.
0: Bilmiyor ama cami yapar. Bu açıklanmadığı için böyle oluyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim, huzur bozmuyor. Ya gerçek anlamda harbiden Mert Hakan bunu söyleyince insanlar şey diyor ama taraf kendi takım içerisinde harbiden seviliyor yani, yabancı ve yerli futbolcu arasında sevilen bir isim.
0: Belki ne güzel ya futbolcu olmak, seviliyor diye oynamasa da takımda kalabiliyorsun.
1: İtici olarak görülüyor falan ama ben hani oynamasa bile değil yani, adam sıkıntılar yaşadı. Ya belki iyi bir sezon başı kampı geçirir, gelir oynar. Oynayabilir de yani Mert Hakan.
0: Benim mesela en şaşırtan transfer ne oldu biliyor musun? Samet'in Trabzon'a gitmiş olması.
1: Değil
0: mi? Bak hayır, şundan dolayı söyleyeceğim. Ben scout ekibini, Trabzon'un son dönemde yaptıklarını, Fatih Hoca'nın bu gidişatı, takımı koruması, üzerine eklemesi, güzel işler yapıyor, bravo, tebrik ediyorum dedim. Videosu çok güzel.
2: transfer tanıtımının videosu.
1: Onu çok iyi beceriyor Trabzon.
2: Bak müthiş bir harbiden, video yapmış tanıtım. İşte spor arabalar geliyor.

0: sorular geliyor, hızlı, öfkeli, falanlı, filanlı, böyle iyi bir pazarlama yapılmış. Yani yapay zeka gibi gözüküyor falan ama onun sonrasında bir bakıyorsun isimler açıklanıyor. Bir taraftan Metehan, bir taraftan Melih, Samet geliyor arabayla. Hastayım zaten geldiği arabaya. Sonra Thierry miydi, Karadeniz miydi soyadı? Thierry Karadeniz. O geliyor. Ondan sonra ilk soru şu oluyor. Samet mi? Adı çıktı 9'a inmiyor 8'e, yani Trabzon ve gelişim derken yani gerçekten mi hocam, hani Samet şaka olmasın bu. Hadi ya bir de yakınlaştırıp bakmaya falan başladım ya Samet mi diye.
1: Ama şu var, şimdi Yelli Trabzon'un şunu göz ardı etmemek lazım. Yelli rotasyonu da güçlendiriyor. Yani Trabzonspor. Yani Samet tamam eleştirebilirsin.
0: Zaten kadrosunu 16-4'e göre bir sene öncesinde yaptı Trabzon.
1: Tabii, tabii, tabii Trabzon mesela Yeli hem yabancı anlamında önemli şey yaptı. Augusto'yu da aradı, 20 milyon euro bonservis bedeliyle sattı.
0: 5'e aldılar, 15 kar yaptılar.
1: 15 kar yaptılar. Ve Galatasaray'ı Uğurcan 30'a sattılar. Yani baktığın zaman hem yarışmacı bir takım oluşturuyorlar hem de yine o gelecek vadeden oyuncular da o kadroya katıyorlar. Çok pahalı, kadro maliyeti de yüksek değil. Bu konuda Ertuğrul Doğan'ı yani tebrik etmek lazım. Trabzonspor'un scout ekibini tebrik etmek gerekiyor. Ama ben hani yerli futbolcu anlamında Samet'in de belki ki 11 oynamayacak ama yerli rotasyonda Samet gibi tecrübeli bir ismin olması da bence çok doğru bir tercih.
0: İsmail Kartal için şunu söyleyebilirim sizden duyduğuma göre diyor. Herkes kalsın istiyor. En son kendi gidecek, bak ben sana söyleyeyim. Ya güzel yakıştırmalar, güzel kelime oyunları seviyorum. Bu arada Dodo'cum kusura bakma da ne gerek var dediğin Talişka sezonda 30 tane gol attı. Yani biraz da mantıklı düşünmek lazım. Ben ne gerek var dediğim kısım, İrfan'la aynı konuda birleşiyoruz. Greenwood gibi bir isim gelir. Vedat gibi bir isim varsa, Sıdıki gibi bir isim varsa, Asensio onların arkasında oynuyorsa ne gerek var diyebileceğim bir insan konumuna gelir. Greenwood gibi bir isim gelirse.
1: Greenwood'u kanada çektiğin anda zaten. Ya forvet de Asensio da 10 numaradan de yeri onun garanti diyebilirsin.
0: O zaman, Vedat'ı da düşünemiyorum orada. Yani.
1: Orada Vedat da olmaz o zaman. Yani gelecek yeni transferde beraber.
0: Yani Musabba gibi ya da Nene gibi.
1: Musabba Rize falan istiyor. Rize'nin ciddi olarak ilgisi var ama yurt dışından da ilgilenen kulüpler var Musabba'yı da.
0: Samsun geri alsın ya. Yüksel Başkan'la araları iyi Barış Bey'in. Konuşsunlar işte.
1: Samsun Spor'un şey neydi? Samsun Spor'un stoperi. Şimdi bir isim söyleyeyim. Stoper Van şey var dedi. Samsun Spor'un stoperi. Orta saha şeyde. Van Gron denen miydi?
0: Van Drongen.
1: Van Drongen. Evet. Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğu ifade ediliyor onun.
0: Bayılır. Yüksel Bey de
1: ama hemen sonra tartışma yaşadılar ya, vermez Utun daha yüksek fiyat çeker.
0: O konuyla ilgili bildiğim, bizim bilmediğimiz bir şey var mı?
1: Van Drongen'den?
0: Hayır. O tartışma yaşandığı ile ilgili benim televizyona bağlandı. Ondan sonra anlattı. Böyle bir şey yok. Hani bana orada onu
1: sen
0: diyecek.
1: Zaten sen yayda dedi. Başkanım yine dedi şey veriyorsun.
0: Manşetler veriyorsun ama çok manşet veriyorsun. Yapma dedim. Bakın yapma, çok hızlı gidiyorsun. Radar var dedim, ileride yakalanırsın yani. Yapma. Söyledim ama.
1: Ya şey var. Yüksel Başkan da erken başladı. Daha sezon başlamadı. Fenerbahçe'yi konuşmaya erken başladı.
0: Ya Fenerbahçe de konuşmadı aslında. Örnek olarak verdi.
1: Abi şu söyleyeceğim ya. Fenerbahçe konuşmadı da sürekli Fenerbahçe ile ilgili örnekler veriyor. Yani ne demek? Kanarya Severler Derneği demiş de onu Fenerbahçe'yi kastetmedi. Abi benim mi kastettik ya?
0: Bu arada Kanarya Severler Derneği diye bir cümle kurmadım diyor ya.
1: Demedi mi?
0: Dememiş yani.
1: O zaman yanlış şey yapıyor.
0: Yani bak şimdi Yağız öyle şeyler yazdı ki
1: bir, ben bunları döverim şeyi biliyorum ama.
0: Gömerimler,
1: döverim ve gömerim cümlesini söylememiş zaten. Onu biliyorum.
0: Barış Bey.
1: Hayır Barış Bey söylemedi diye biliyorum ben.
0: Tamam da o da yazıldı.
1: O da yazıldı.
0: İlk o yazılmadı mı? Ben de dedim ki Yüksel Bey size orada sizi döverim, sizi gömerim. Ya dedi ki kim dövüyor? Allah aşkına biz de boş insan değiliz hani. Alo. Oralara döndük onu da bir anda dedim. Ay, ya hiç yakışıyor mu bu cümle?
1: Ya Yüksel Başkan gerek olmadık bir noktada Fenerbahçe'yi örnek göstererek içerisinde şey yapması. Hani arsalar alıyorsunuz, boş arsaları satarak sonra borçlarınızı ödüyorsunuz ya, içerisine Fenerbahçe'yi katması zaten şey olmadı, gerginliğin nedeni.
0: Şeye baktım ben, acaba ilgileniyor mu deyince bir anda Rick Van Drongelen'e baktım az önce. Samsun Spor'un 27 yaşındaymış abi.
1: Evet.
0: Niye ilgileniyorsun ki?
1: Niye normal? Adam 3 sene 4 sene
0: oynar. Senin 23 olman lazım. Elinde var zaten. Hani kimi satacaksın da alacaksın.
1: Zaten Fenerbahçe 12+2 o yüzden istiyor işte, anladın mı? Çünkü elindeki bazı
0: işler... Galatasaraylılar şöyle diyor. Ya gördün mü İrfancığım? Ya boşuna mı diyoruz biz diye. Aslında hani bu açıklamayı federasyon lig bittikten 3 gün sonra yapmış olsa anlam vereceğim ama... Bir sene öncesinden biliniyordu zaten, tıpkı playoff sistemi gibi şeyde.
1: Tamam, Süper Lig. İşte o yüzden kupada, diyorum ben. O yüzden hani şimdi Fenerbahçe diyor ya yönetim. İşte yönetimin el kolu bağlı bir şekilde. Niye? 10+4 kuralı var.
0: Bak elinde, Beşiktaş karşı çıktı.
1: Elinde 21 tane futbolcum var.
0: O da isteyecek, göreceksin. 3 gün sonra 4 gün sonra
1: tabii
0: ben canlı olarak.
1: Tabii Beşiktaş mesela. Tabii Beşiktaş isteyecek. Çünkü abi, Fenerbahçe'de planlarda Nene ve Aşı Buran'ı satma gibi bir düşünce vardı. Tabii bu şeyle beraber biraz daha sıkıntıya neden olabilir.
0: Vedat Muriç top oynamak istiyor, John Duran tatil yapmak istiyor desem ne dersiniz demiş. He, bak nasıl bakıyor.
1: John Duran evet tatile gittiydi erkenden. Bir hafta erken gitmişti yani.
0: Reklama gitmemiz gerekiyor. Biz de bir ara verelim nefes. Bir çay kahve yapalım. Onun sonrasında tekrar birlikteyiz. Diyoruz. İrfan 25 ile birlikteyiz. Her perşembe olduğu gibi Dünya Kupası heyecanı da gidiyor. Ama heyecan dediğin iki oyuncu üzerinden biraz yoğunlaşmış. Biraz Messi ve Mbappe gibi gözüküyor. Kim gol kralı olur yarışına girilmiş.
1: Harry Kane'i unutuyor.
0: O da tabii...
1: Dün Demokratik Kongo'yu tutuyordum ben.
0: 2-1'lik bir mağlubiyet ama...
1: Baba adamlar 2-0'ı kaçırdı ya, 1-0'dan sonra bomboş kale atamadı
0: ya.
1: Ona asla o maç dönmez ya. Harry Kane'in attığı
0: gibi. Üzüldüğümüz takımlara ekliyor muyuz Japonya gibi?
1: Yok tabii, ben Demokratik Kongo'yu tutuyordum vallahi diyorum, açık söyleyeyim. Mağdurun yanındayım.
0: Mazlumun yanında. Mağdur, değil mi öyle?
1: Bir de şey.
0: Bu arada Klopp Alman milli takımının başına geçer mi?
1: Geçer artık, onu bekliyordur kesin yani Klopp. İki sene çalışmadı. 2024 müydü? En son takım çalıştırmıştı. Bence geçer. Abi Almanya elendi ya.
0: Nagelsmann artık yolcu gibi gözüküyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yolcular Ekvator yolladı, Uruguay yolladı, Güney Kore yolladı, İskoçya yolladı, Çekya yolladı, bizi, Tunus yolladı.
1: Elene gidiyor, bir tek biz de şey devam ediyoruz. Hatta Güney Kore'nin teknik direktörü şey yaptı herhalde değil mi? Japonya'nın mı teknik direktörü? Özür diledi tüm şeyden. Ondan sonra istifa etti. Hmm. Ama adamla da istifa etmek bir yerden, bizde şey yapıyor. Devam ediyorlar. Ama Harry Kane'in attığı ikinci golü gördün mü? İzledin mi?
0: İzlemedim.
1: Vallahi izlemeni tavsiye ederim. Bak golcü diyorsan böyle golcü olur ha.
0: Yani alıp dönüp vuruşu mu var gene?
1: Aldı, abi. Dur bak aldı. Ve hemen biraz bir boşluk yarattı. Adamı geçti, boşluk yarattı. Abi bir vurdu köşeye, tavana
0: yani atması. Alıp dönüp vurma becerisi deyince evet, son dönemlerdeki en kaliteli oyunculardan.
1: Dün Senegal'in mesela attığı ikinci şey de golü de Senegal'dense o da gitti Belçika. Senegal'i tutuyordum, o da gitti.
0: Belçika'da gene artık şey sonlara doğru toparlanan takımlardan bir tanesi.
1: 2-0 geriden 3-2 yaptı işte.
0: Evet.
1: 85'te 90 arası atmış. Ben uyumuşum orada da 90'da golü görmedim.
0: Bir taraftan maçlar uyutuyor, bir taraftan hava uyutmuyor diye tam böyle çelişkide kaldığımız dönemi yaşıyoruz.
1: Abi yani. Sıcakta uyuyamıyorsun zaten.
0: Tamam da uyuyamıyorsan maç var
1: ben
0: işte.
1: Geçen mesela 4'te, 5'te, bir şey söyleyeyim, geçen uyuyamadım, kalktım maçı izledim zaten 3 deminde 4 deminde.
0: Şey çözüm bu penaltılardan sonra MLS penaltısı var ya, orta sahadan topu sürerek başlıyorsun, ondan sonrasında 5 saniyede topu kaleye göndermen lazım. Eğer kaleci dokunursa gol sayılmıyor mu, böyle bir şey vardı, böyle şey one shot dedikleri
1: evet,
0: o penaltı şeyi bir dahaki turnuvada kullanılır mı deyip böyle bir öneride bulunmuşlar.
1: Yok abi yeter artık, daha fazla öneride.
0: O kadar da değiştirmeyin futbolun da kimyasını de bozmayın diyorsun.
1: Harbiden ya, gerek yok, bu penaltı güzel abi. Şeyin gibi de Fas'la Hollanda maçı değil mi? Hepsi ya kaçırıyordu falan. Böyle bir şey yok ya. Fas hak etmiş.
0: Fransa biraz eze eze mi gidiyor?
1: Fransa benim zaten favorim ya.
0: Ya en başından beri mi?
1: En başından beri.
0: En başından beri.
1: Abi adamdan yedek oyuncular bile şey.
0: İspanyacılar,
1: ya.
0: Arjantinciler ve Fransacılar.
1: Yani Fransa abi, Fransa şey yapar. Alır yani. Adamdan yedek oyuncular bile çok şey ya. İnanılmaz
0: bugün
1: kadrolar var.
0: 22'de İspanya Avusturya maçı var.
1: İspanya yener.
0: Gece 2'de Portekiz Hırvatistan var.
1: İzlemem, yatarım.
0: Portekiz Hırvatistan maçı sabaha kadar berabere desem.
1: Ya o yüzden diyorum o maç şey olmaz yani.
0: İsviçre Cezayir maçı sabah 6'da.
1: Ona da kalkılmaz.
0: Geç gerek olur. Yok.
1: Gerek yok.
0: Özetine bakarım.
1: Tabii tabii.
0: Ay.

0: Ben sana şöyle söyleyeyim.
1: Kaldı şey isim mesela takım sayısı arttı biraz sanki şey olmadı mı ya? Yani takım sayısı
2: tadı mı kaçtı diyorsun?
1: Biraz tadı kaçmadı mı sence?
2: Yani asidi kaçmış kola gibi mi diyorsun?
1: Valla bence bu kadar takım hani çok fazla olunca tamam maç fazla. Bir de araya sürekli 3 dakika yok su molası diyorlardı ya. Yağmurlu havada bile su molası verdiler 3 dakika.
2: Fransa diyorlar. Maçında
1: ya mi? Böyle bir şey olamaz. Yani tamam ona su molası deme. Televizyonun reklam
2: olsun,
1: molası.
2: Hayat işte. Bize yağmurda su yok dediği anları yaşattı. Hiç yani, olmazsa orada yağmurda bile su verdiler.
1: Televizyonda televizyon molası, reklam molası. Bir tanesi kimdi? Eski futbolculardan bir tanesi şey yapmış. Basketbol gibi 4 periyotta oynansın falan demişler.
2: Bunu ilk söyleyen Maradona'ydı. 2016 yılında televizyon programında söyledi onu. Amerika ilk Kanada'da yapılmıştı ya Dünya Kupası. Bunlar dedi şov için yapıyorlar dedi. Bunu basketbol maçına çevirecekler. Bak ileride görürsünüz dedi. Dediği çıktı.
1: Abi, Maradona. Abi, Maradona. Harbiden öyle. İşi şeye dönüyor. Yavaş yavaş 3'er dakika mola. Tam böyle takım iğme yakalı 3 dakika mola. İşte normalde ne oluyordu? Sakatlık döneminde hani futbolcu zaman geçirmek için sakatlanıyordu.
2: Yani karşı takımda oradan zaten 45 artı 5'leri zaten garanti olarak görüyorsun.
1: Tabii 46 dakika oynuyor 6 dakika.
2: Evet öyle bir şeyler çıkıyor. Ben şöyle bir açıklama yapayım. Belki bu konuda bilgisi olmayan dinleyicilerimize hemen aktarayım. Milli takımımızla alakalı olarak abi hiç açma o konuyu falan dersiniz ama şimdi iyi takımlara karşı iyi oynayan bir milli takım gibi düşünenler de çok fazla. İşte önümüzde Fransa, İtalya ve Belçika'dan oluşan bir grubumuz var. Eylül ayında maçlarımız olacak Kasım ayında. Bu 3 takımla oynayacağız. Bu maçlar nerede oynansın durumu vardı ya. Bizim maçlarımızın hepsi A milli takımın Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 sınavının statları açıklandı. A milli futbol takımı 25 Eylül'deki Fransa karşılaşmasını Kocaeli stadında.
1: Güzel.
2: 28 Eylül'deki İtalya mücadelesini de Bursa'da oynayacak.
1: Bence iyi. İyi statı seçimi de güzel.
2: Yani doğru tercihlerin yapıldığını buradan görebiliyoruz.
1: Yani doğru tercih. Bursa bir kere inanılmaz.
2: Orada sadece şöyle bir şey var. Benim tek isteğim milli takımın desteğini Bursa'da ve Kocaeli'de kale arkası tribünlerini o takımın taraftar gruplarına öncelikli olarak satılsın. Bence bedava de. Verilsin değil.
1: Bence de.
2: Destek anlamında, baskı doğru. Anlamında camiaların.
1: Doğru.
2: Bursa Teksas'a bir kale arkasını ver abi komple oraya doldursunlar.
1: Kocaeli
2: Hodri Meydanı'na da bir kale arkasını ver. Oradan bütün stadı yönlendirsinler.
1: Bir de şöyle söyleyeyim. Kocaeli stadında en büyük sorun internet sorunu. Federasyon bunu çözmesi lazım. Arkadaşım yani.
2: Ne fatura geldi sana orada?
1: Abi bir şey söyleyeyim. Telefonla bile bağlanamıyor. Fatura gelse razıyım bak yani. Hotmail açamıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da Gmail
2: ondan
1: açamıyorsun.
2: Ondan kaynaklanma sebebini söyleyeyim ben sana. Eğer abi, üst düzey protokol geldiğinde internet ve telefon bir yerlerde çekmiyor
1: abi,
2: bazen.
1: Fenerbahçe'nin Kocaeli maçında üst düzey protokol
2: niye? Orada sen şey yaptın. Ha.
1: Orada ya statta. Ben bunu bir kez yaşamadım ki.
2: Şunu yukarı kaldır. Mikrofonu sadece şey değil. Komple değil. Ha. Mikrofonu sadece.
1: Tamam.
2: Şöyle yukarı.
1: Şöyle söyleyeyim yani bunu sadece şeyde yaşamadım ki daha önce de yaşadık. Milli takım maçına da gitmiştim ben orada. Orada sıkıntı yaşamıştım. Yine aynı şekilde Fenerbahçe Kocaeli maçında da yaşadık. İnternet sorunu var ya. Milli takımda çözmesi lazım. Kablolu internet falan artık bir şekilde oraya bir çözüm bulunması gerekiyor. Ama iki stadın atmosferinde ben söyleyeyim o maçlara gidilir ha. Kocaeli'ne gidelim. Allah gidelim. Izin, Allah ömür verirse.
2: 25 Eylül ne zamana denk geliyor? Cuma mı? Evet. Pazartesi mi? Hafta içi mi?
1: Bak lazım.
2: Bak.
1: 25 Eylül hemen bakayım dur.
2: Buldum bir dakika ben de buldum telefon nerede diye ona bakıyorum.
1: Bakayım.
2: Eylül'e geleceğiz değil mi? Temmuz, Eylül, Ağustos, 25 Eylül. Eylül. 25 Cuma.
1: Cuma.
2: Gidilir.
1: Gidilir.
2: Büyük gidilir. Harbi gidilir. Çok güzel gidilir. Cumartesi pazarda yayın olur.
1: Tabii.
2: Tamam. Öteki maç ne zaman? 25'i 28'i. O da pazartesi. Bursa.
1: Güzel. Bence gidilir iki maça da. Bursa bence tribünler çok iyi olur ya Bursa tribünleri falan.
2: Güzel olur.
1: Gayet dediğin senin dediğin mantıklı bence onu yapmaları lazım. Yani kale arkalarına.
2: Volkan Küçük'e sesleniyorum buradan federasyona İsmail'e sesleniyorum.
1: Doğru ama öyle olması lazım. Yani bunlar önemli maçlar. Orada göstereceğim performans önemli. Ya biz dünya şampiyonasında bence mini takımımız hani kendi kalitesinin çok altında bir futbol ortaya koydu yani birçok oyuncu.
2: İrfan tuttuğun takım eleniyor. Acaba Fransa'yı da mı yedin diye.
1: Yok ya ben şey takımlarını tutuyorum yani ne bileyim yani İngiltere'ye karşı Demokratik Kongo'yu tuttum ya.
2: He sen büyük takımlara karşı mazlumun yanındayım.
1: Mazlumun yanındayım. Ama adamlar iyi oynadı ilk yarı ya. İlk yarı gerçekten.
2: İrfan bir şey soracağım. Hiç Lukaku ismi geçiyor mu yönetimde diye sormuşlar.
1: Valla Lukaku'yu Aziz Yıldırım 2024 yılında Sayın Ali Koç'la beraber hani yarışa katıldığı süreçte Lukaku'yla prensipte anlaşmaya varmışlardı. Onu söyleyeyim. Ama şu anda bir Lukaku ismi geçmiyor.
2: fiyattan dolayı.

0: Bence limitten dolayı mı?
1: Performanstan dolayı. Doğan abi dediğin gibi stadyumların atmosferi çok güzel olur. O maçlara gidilir ama kadroda Hakan Çalhanoğlu varsa kısmına gelir mi konu acaba
2: şey
1: demiş.
2: Var de,
1: çok sert girmiş.
2: Çok geçen yani bir şeyde açıklama yaptı. Marş yapacaktık dedi.
1: Sinan Akçıl söyledi ya Hakan izin vermemiş marşa diye. Ona da mı karışıyormuş Hakan?
2: Demek her şeye karışıyormuş.
1: Ona da mı derken o daha ayrı ama ondan dolayı dedim yani. Gerçekten her şeye karışan bir isim Hakan Çalhanoğlu mu?
2: Valla adam yalan söyleyecek hali yok yani.
1: Kaptanı da yedirmeyelim de yemeyelim de onu da söyleyelim yani. Bu kadar hemen anında mesela Galatasaray camiası sildi biliyorsun Hakan'ın. Adı Fenerbahçe'yle geçmesiyle alakalı değil. Zamanında Trabzon'u yaşattığı babasıyla ilgili o problemler. Ardından sürekli olarak milli takımın içerisinde Arda'nın oynatılması, yanında hep kendi değil de koşturacak oyuncuları kadroya alması, Orkun, Salih, krizi bilmem ne bir sürü şey sayılıyor.
2: Arda'yı sağ kanatta oynatmayacaklar. Arda'yı yerinde oynayacak, 10 numara pozisyonda oynayacak.
1: Amerika maçındaki gibi işte.
2: Amerika maçındaki gibi. Çünkü o sağ kanatta oynayınca çocuk kayboluyor işte.
1: 90 dakika topun oyunda kalma süresi 30 dakika bizim ligde. Su ya da reklam molası tempo düşürür diyoruz.
2: Zaten bizde tempo düşük. Bizde daha da düşer tempo. Abi bizde 3 dakika şey olur. 3,5 olur, 4 olur. Hiçbir zaman şey yapmazlar. Ama bizde de uygulanır ya. Temmuz şey Ağustos'ta maçlar eğer böyle sıcak olursa bizde su bulur.
1: İrfan'ın senin tahminlerine göre tersini oynayıp bugün kupon yaptığını söylüyor.
2: Ben hayatımda hiç iddia oynamadım biliyor musunuz? Ya o yüzden oynayabilirsiniz yani.
1: Abi sen takım tutma tuttuğun eleniyor ya da ikinci oluyor diye. O kadar fazla var ki öyle mesaj.
2: Niye
1: sen kimi tuttun da en başında böyle bir şey söylediğinde bu kadar mesaj geldi gerçekten ben de şaşırdım.
2: Ben mesela Fas'ı tutuyorum mesela Fas'a yendi. Ben Demokratik Kongo'yu tuttum o yüzden dedim ya.
1: Sadece Kongo mu dedin yani? Daha öncesinde elenenlerden Güney Afrika falan filan
2: yok,
1: bir şey
2: onlar tutmadım.
1: Desteklemedim
2: mi? Desteklemedim.
1: Mesela Hollanda'yı mı destekledin
2: Fas'ı
1: gitti?
2: Fas'ı destekledim Hollanda'yı yendi.
1: Almanya'yı mı destekliyordun gitti falan?
2: Yok. Almanya'yı destekledim. Ben dedim ki ben Demokratik Kongo'yu destekledim. Her şey olarak İngiltere'de maçı yaparken baktım iyi başladı. Adamlar harbiden yenmesini istedim bugün.
1: Abi Fenerbahçe mazlum değil ki onu niye tutuyorsun diye yazmış. Ay yani Allah sizi bilgi yapsın. Bizi güldürdünüz ya. Allah da sizi güldürsün ya.
2: Fenerbahçe bizim çocukluğumuzun takımı yani. Ben hayatım ben bildim bile Fenerbahçe'liyim yani. Başka takım tutmadık ya. Bu saatten sonra da başka takım tutmayız.
1: Fenerbahçe yıllardır hanesine eksi yazan sert dil kullanımından kaynaklı sorunlar yaşadı. Şimdi yeni yönetim özellikle Barış Bey aynı şekilde devam ediyor. Aslında biraz daha ılıman davransa daha sempatik ve birlik beraberlik sağlanmaz mı? Yani gelir gelmez gardı kaldırması ve darbe üzerine darbe vurması sizce camianın hoşuna mı gidiyor? Yani bir taraftar şey diyor mesela işte Aziz Bey geldi öyle eskisi gibi konuşulmaz. Orada herkes ayağına denk kalsın federasyon işte öbür taraftan Galatasaray falan gibi. Bir havaya giren bir ya, şeye bak kesin
2: var. Aziz Yıldırım ne dedi? Kavgaya gelmiyoruz biz dedi ama hakkımızda.
1: Savaşa yedim, gidiyoruz yani, demişti
2: şöyle,
1: ama.
2: Hayır şöyle diyeyim savaşa gidiyoruz dedi ama hani herkesle.
1: Ne kavga, kadınları kadınlar hakkında savaşa gidiyoruz
2: savaşa
1: biz
2: savaşa gidiyoruz
1: diye.
2: Cümlesi var ama şöyle diyeyim kimseye de kavga etmiyoruz ama dedi hakkımızda yedirmeyeceğiz dedi yani. O önemli bir cümle.
1: Şey mesela Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında konuşulan neyden, Ertuğrul Bey'in de dile getirdiği Aziz Bey gelince tekrar gündeme gelen bu naklen yayın ihalesi ve gelirleriyle alakalı konu. Tekrar aynı rakamlara çıkartılma durumu falan.
2: Aziz Başkan biliyorsun o dönemde Aziz
1: Yıldırım 180'den 500'e çıkmıştı.
2: Aziz Yıldırım o zaman şey vardı Sayın Şansal Büyükay şey demişti hayal bunlar falan demişti rakam o rakamlara çıkmıştı biliyorsun.
1: Evet.
2: Yani Aziz Yıldırım bu konuda daha ilk baştan beri bunların şey olduğunu dile getirir rakamın çok az olduğunu dile getirir ve bu rakamların artırılmasını gerektiğini vurguluyor. Bununla ilgili de Aziz Yıldırım temaslarda bulunuyor. Şöyle söyleyeyim Aziz Yıldırım kulüpler tarafından çok saygı gören özel anadolu kulüpler başkanlarına da saygı gösterdiği bir isim. Bunu yapacaksa bu süreçte de Aziz Yıldırım gibi bir lider yapar. Yani yine sadece Fenerbahçe değil ya bence Türk futbolunu ve Türk kulüplerini düşündüğü bir adım olarak değerlendirmek lazım bunu.
1: İsmail Hoca'nın topuk yaylasında basın mensuplarına karşı tavrı çok fazla görüntü vermemesi, görüşme yaptırmaması falan gibi bir şey mi vardı? İlk 2-3 gün içerisinde en son bir söyleşi zorunlu mu oldu sanki orada?
2: Şöyle söyleyeyim ilk haftalarda önceden normalde ne olur? İlk Teknik adam gelir, teknik heyetiyle beraber kasbası mensuplarının yanına gelir, bir merhaba der, en azından bir merhaba der yani. Çünkü herkes bugüne kadar bütün hocalar bunu yaptı. Mourinho bile geldi, hani sezon başı kampında hatırlarsan Samandıra'da geldi.
1: Herkes bunu hoca mı yapar, yoksa kulübün içlerinde yöneticilerden bir tanesi hocam
2: ya o medya şey mensuplarından merhaba diyelim ondan gibi. Sonra tabii süreçle ilgili orada gelmedi, belli bir süre sonra antrenmanların hepsi kapalıydı yani, çünkü kurumlar da oraya muhabir gönderiyor. Taraftara açık, basına kapalı antrenman mesela. Enteresan bir süreç. O da anlamış değilim niye topu gelsinde böyle bir şey yapıyor.
1: Bu cümleyi bir daha kursana. Alışık olmadığımız bir şey. Taraftara açık, basına kapalı
2: antrenman.
1: Yani o zaman camiadan değil ki, medyadan çok fazla artık tepki görmüş ve ona karşılık bir tavır mı sergilenmiş?
2: Yok, onu böyle değerlendirmemek lazım. Sonradan işte İsmail Kartal...
1: Korunun yanında yaşta yanmış çünkü orada ayrı bir
2: tabii
1: konuda.
2: Tabii sonra ne oldu?
1: Siz de o zaman tribüne çıksaydınız.
2: Muhabirler tepki gösterdi. Hani niye böyle, hani niye kapalı? Sonuçta kurumlar oraya belli bir limitlerin hani şey gönderen para veriyor öyle şeylere, muhabirlere, ve onlar da gidip orayı takip ediyorlar. Şimdi bunu kapattığın zaman kimse gelmez ilerleyen süreçte kampta. Sen muhabirlere oradaki basın mensubuna özel bir şey vermezsen, özel bir şey derken bir basın açıklaması, bir basın toplantısı, ondan sonra işte basın mensuplarına futbolcu. Şimdi kamplarda önceden nasıl olurdu? Mesela gittiğin zaman oraya giden gazeteciler, oraya giden kampı takip eden gazetecilere, işte oradaki futbolculardan her gazeteciye farklı bir oyuncu verirlerdi. Onlar özel röportaj yaparlardı. Maçlardan sonra gider konuşurlardı. Oyuncular konuşurdu, röportaj yaparlardı ve dolu dolu bir haber gelirdi, haber yaparlardı. Ama şimdi kapattığın zaman ilerleyen süreçte o kampı takip eden kimse olmayacak. Yani sadece FB TV'de ya da bu olmaz diye düşünüyorum. Ama süreçte tabii burada iletişim ekibi daha yeni oluşturuluyor, biliyorsun. Yeni iletişim ekibi geldi. Mustafa Sapmaz da böyle yeni başlayacak, 1 Temmuz itibariyle başladı aslında.
1: Öyle mi?
2: Tabii. Mustafa Sapmaz da başladı.
1: Ayrıldı mı TRT'den yine?
2: TRT'den ayrılacak, evet. Mustafa Sapmaz başladı.
1: Kaçıncı Mustafa Sapmaz dönemi?
2: İkinci Mustafa Sapmaz dönemi.
1: İkinci mi oluyor?
2: Mustafa Sapmaz göreve başladı. Tabii orada konuşmalar, yani muhabirlerin yöneticilerle konuşmaları, işte iletişim ekibiyle konuşmaları, daha sonra İsmail Kartal sohbet toplantısında geldi ve açıklamada bulundu. Yani orada sohbet toplantısındaki süreçte de orada bir cümle kullandı. O da aslında tartışmada dağıttı. Şerif'le ilgili biliyorsun, dedi ya fazla bonservis verilmiş oyuncuya diye. Yani bu cümlesi de mesela şanssızlık, ve Vedat Buriş sakatlandı. O da çok sosyal medyada bu sefer bu cümleyi nasıl kuruldu diye açıklama oldu. O biraz kriz yarattı. Ama diğer taraftan bence bu şeylerin daha fazla iletişime açık olması lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü bu sezon çok daha önemli. Bu sezon Fenerbahçe'nin mutlak ama mutlak şampiyon olması gerekiyor. Dolayısıyla iletişim stratejisinin doğru yönetilmesi, biraz süreçle ilgili doğru bilgilendirmelerle kamuoyunun yönlendirilmesi de gerekiyor.
1: Peki Guendouzi'nin basın toplantısında ya da diğer oyuncuların yapılan sohbetlerinde Kayt'la ilgili bir açıklama yapan oldu mu?
2: Kayt zaten kendi sohbet toplantısı yaptı.
1: Yok, hayır, oyuncular üzerinden söylüyorum. Yok, Kayt zaten dedi ki beklentiler yüksek olduğu için geldim. Ya 12 senedir beklenti var zaten, anladın mı? Hani bu açıklamayı duyunca ben şey yapıyor, teşekkür ederim, her şey buraya kadarmış deyip kapatırım yani.
2: Kayt abi şöyle, tüm beklentiler evet yüksek ama sadece o değil. Yani çünkü biliyorsun orada Kayt'ın aylık 20 bin euro gibi bir bedel kazanıyordu orada. Kendi eski kulübünde. Yani senelik herhalde 240 bin euro veya Temmuz Ağustos orada da ödenmiyorsa online'dan ödeniyor.
1: Beklentiler yüksek diyen kulüp Çorum olur abi, anladın mı? Benim beklentim ilk defa çıktım. Onun sonrasında uzun süre kalmak istiyorum. Benim beklentim bu der yani.
2: Fenerbahçe'de daha çok yüksek bir ücret alıyor. Yani 1,5 milyon euro. Yani orada 240 bin euro civarında bir ücret alırken Fener'de 1,5 milyon euroya yakın ücret alacak. Biraz da Kayt'ın tercih etmeden nedenlerinden bir tanesi bu. Sözleşmesi devam ediyordu zaten, biliyorsun. Belçika kulübü de devam ediyordu.
1: Güzel bir şey daha söyledi. Aile olmamız gerekiyor dedi. Kayt evet, bunu aile olmamız gerekiyor derken daha önce yaşanan sorunları bilerek mi söyledi? Yoksa kendi oynadığı yıllarda da aynı sorunlar vardı. Bunları duyuyorum ve artık aile olmamız gerekiyor gibi bir şey
2: bence
1: mi söyledi?
2: Bence kendi döneminde özellikle o şey sürecinde gerçekten aile ortamı vardı Fenerbahçe'de. Dirk Kayt ve bu Emenike, işte bilmiyorum, zaten o dörtlü Sol tadının da dahil olduğu dört, hı hı, müthiş bir performans ortaya koymuştu. Yani o dörtlü herhalde 72 gol mü 73 gol mü ne atıp bilmem kaç tane asist falan yapmış, inanılmaz bir performans ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla o ortamı bence kastediyordu. Yani o zaman başarı elde etmişti Fenerbahçe. Şimdi aynı aile ortamının bu sefer de sağlanması gerektiğini düşünüyor. Gerçekten Fenerbahçe'de Tedesco döneminde gruplaşmalar vardı. Bunu hep dile getirdik, söyledik. Hatta ilk söyleyenlerden bir tanesiydik. Tepki gördüm, anasını küfür yedim. yerli futbolcularla ilgili sorunlar var demiştik aynı şekilde. Şimdi oradaki o aile ortamını sağlaması, bu gruplaşmanın ortadan kalkması gerekir. Samandıra'da yeni bir düzen kurulması gerekir. Futbolcuya dayalı düzen olmaması lazım ki o olmayacaktır zaten.

0: geçen sezon futbolcuya dayalı bir düzen vardı. Futbolcunun istediği oluyordu.
1: Şimdi her futbolcunun istediği de olmuyor tabii ki.
0: Ya belli futbolcunun istediği oluyordu. Ama şimdi bu düzen kalkar. Orada çünkü orada Sayın Aziz Yıldırım da Samandıra'ya sık sık ziyaret edeceği için aynı zamanda İsmail Kartal da orada disiplinlerden bırakmayacaktır. Dolayısıyla oradaki düzen daha sağlıklı bir hale gelecektir diye düşünüyorum.
1: Kayt gibi oyunculardan benim beklentim mesela Drogba'nın Ulay'ı Trabzon'a göndermesi gibi. Yani Kayt da yıllardır işte Feyenoord'da, Ajax'da o kadar şey izlemiş, oralarda görev almış bir oyuncuyken hiçbir oyuncuyu 18-17 yaşlarında getirip de bir sene boyunca burada hem 10+4'ten yararlanmak adına hem de takıma destek anlamında parlatabilmek adına hiç böyle bir şey bulunmuyor mu?
0: Vallahi Fenerbahçe kendi değerlerini değersizleştiremeyeceğim ya. Fenerbahçe'nin aslında kaynakları var. En basit örnek yani şimdi Dzeko var mesela değil mi? Fenerbahçe'de forma giymiş. Ama Dzeko'yu nasıl gönderdiğini biliyorsun Fenerbahçe. Tamam. Dzeko'dan mesela yararlanabilir Fenerbahçe. Çünkü o bölgede kendi şeyde Bosna Hersek'te öte Balkan bölgesinde.
1: Ama sen yararlanabilir dediğin adamı getirdin. Kayıttan da yararlanabilirsin.
0: Kayıttan da yararlanabilir. Kayıttan işte diyelim ki Hollanda'dan işte Musa Sow'dan yararlanabilirsin. Yani bunları kullanması gerekiyor Fenerbahçe.
1: Ben Türkiye'ye gelmiş mesela, aslında kendisini asla yabancı gibi hissettirmeyen bir oyuncu olarak say desem bana. Mesela Kayıt derim bir tane oyuncu için.
0: Fenerbahçe'de mesela eski futbolcular var. Forma giymiş işte Bülent Uygunlar, Fevzi Dayışlar, Tarık Taşgünler, Kemal Aslanlar.
1: Kullanıyorsun. Oğuz Çetin'in var senin.
0: Ya Oğuz Çetin. Ama şöyle söyleyeyim. Bu sadece Oğuz Çetin'de
1: kalmıyor. Ama en yakın arkadaşı Aykut Hoca'yla, Aykut'la ilgili bakıyorsun. Ondan sonra öbür taraftan Turan Sofoğlu diyorsun. Öbür taraftan Rıdvan Dilmen diyorsun. Öbür taraftan bir bakıyorsun sıkıntı Tuncay Şanlı'yı yolluyorsun. Semih Şentürk altyapıdan gönderiyorsun falan.
0: Ya işte onu diyorum. Bunlardan yararlanman lazım. Bir şekilde bir futbol aklı oluşturup hani o şeyde bu isimlerin hepsine yararlanman lazım. Mesela nedir? Balkanlarda çevresi olan oyunculardan. Yani çünkü yurt dışından Afrika'dan bir futbolcu getirdiğin zaman Türkiye'ye onların uyum süreçleri oluyor buraya. Buraya uyum sağlayana kadar bir zaman geçiyor. Ama bizim coğrafyamız neye yakın? Balkanlara çok daha yakın. Oradan gelecek işte Makedonya, Kosova, Sırbistan. Oradan gelecek yani Bosna Hersek. Oralardan gelecek oyuncular daha çabuk uyum sağlar buraya geldiğinde.
1: Doğru.
0: Mesela Elif Elmas.
1: Buna Gürcistan da ekleyebilirsin.
0: Gürcistan da ekleyebilirsin. Elif Elmas mesela ne abi Elif Elmas'ın kaç yaşında geldi? 17 yaşında geldi Fenerbahçe. 150 bin euroya aldı Fenerbahçe. Ama kaça sattı? 18 milyon euroya sattı. Yani bunlar önemli şeyler. Ya yani bu tip oyuncuları bulma böyle ondan sonra da bu oyunculara yüksek değerle satman gerekir. Yani bir tane daha bir gibi. Mesela Vlahovic de mesela Beşiktaş'ın ilgisi de mi var? Vlahovic de.
1: Yeni gelişmeler ve Ahmet'in açıklamalarından sonra çok fazla mesaj var.
0: Hangi şeyde?
1: Oğluyla alakalı.
0: Ya şimdi ben bu konuya hani
1: ben de girmem o konu.
0: Girmek istemem ama
1: çok kişiselleşmeye başlamış durumda. Orada Barış Göktürk durumu mu vardır? Hemen açıklamalar geliyor diye arkadaşlar bütün açıklamaları Barış Bey tarafı da yapabilir. Bütün açıklamaları Ahmet Ercanlar tarafı da abi zaten
0: şöyle
1: yapabilir.
0: Ben şöyle
1: oğlunun kulüpten uzaklaştırılması ve
0: abi bu değerlendirmedir yani. Evet. Bu bir altyapıdaki hocaların teknik eğitim verdiği bir karardır. Sonuçta saygı göstermek gerekir. Yani bunu kişiselleştirmemek gerektiğini düşünüyorum ben.
1: İki açıdan da bakmak lazım. Kişiselleşmiş mi yoksa olay şöyle mi böyle mi? Ya bu arada yetenek kime göre ölçülmüş, var mıdır yok mudur ayrı bir konu. O da tartışılır. Bakılır yani. Ama o bizim konumuz değil. Yani burada bir taraftan evet. Arkadaşımız, bir taraftan camiayı yakından takip eden İrfan'ın Fenerbahçe ile olan ilişkileri diye bakıldığında oradaki sıkıntı nedir ne değildir? İki kişiyi takip ettiğinizde bunun sonucuna varabilirsiniz. Biz yorum yaparken ben Ahmet tarafından yapıp biraz daha duygusal bakabilirim. Sen Fenerbahçe açısından daha duygusal bakabilirsin. Yani burada ortak bir sonuçta noktada buluşmamız Ahmet bizim, kolay değil.
0: Ahmet bizim de arkadaşımız.
1: Evet. Yani hani beraber onu söylüyorum ben.
0: Yani sonuçta dediğim gibi bir karar alınmış. Karara saygı göstermek gerekiyor. Başka yapacak bir şey yok. Çocuk zaten yetenekliyse ve yani o potansiyel varsa her takımda formunu giyebilir.
1: Ya bu arada
0: illa ki Fenerbahçe'nin altyapısında oynamasına da gerek yok.
1: Fenerbahçe'nin altyapısında Balta oynamıyor mu? Çağrı Hakan Balta'nın.
0: Evet, evet.
1: Tamam mı? Yani Galatasaray orada değerlerini tutup da Ayhan Akman'ın çocukları gibi bilmem ne gibi falan orada bunları konuşmadık mı zaten?
0: Evet evet.
1: Hani orada sıkıntılar yaşanınca bir anda camialar hani Mert Hakan yandaş olayına dönmesin anladın mı? Sahip çıkma dediğim konu o değil. Aslında

0: buradaki sıkıntıyı çözebilmen gerekiyor. Babadan oğula geçen bir şey değil futbol. Yeteneğin varsa tamam, olabiliyor.
1: Yeteneğin varsa her takımda oynarsın abi.
0: Ya mesela Hacı'nın oğlu neden Romanya takımlarından birinde oynayıp da bir şeyler yapıp ya da Avrupa'da gitmedi de Alanya Spor'da top oynuyor, anladın mı?
1: Aa, doğru.
0: Yani Hacı'nın oğlundan bahsediyoruz. Yani torpil yok mu? Barcelona altyapısına giremiyor muydu? Ya bakın hani bizdeki torpil daha farklı işliyor, anladın mı? Ya bizim oğlana da bir bakalım mı diyeyim, hani ben Sarıyer kulübünün altyapısında işte Altın Ordu tamamen kulübü kapattı ya.
1: İkincilikte oynamayacağını
0: açıkladı. Biz sadece çocuklarımıza eğitim vereceğiz ve onların gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz diye açıklama yaptı. Altın Ordu ikincilikten ben çekiliyorum dedi ya. Düşün yani, ekonomisizlikten, sponsor bulamamaktan, paranın olmayışından.
1: Zaten öyleydi. Altın Ordu başkanıyla konuştuğumuz zaman da Süper Lig'e çıkmak istemiyordu diyordu adam.
0: Yani en son neleri görüyorsun işte, kim vardı? Cengiz Ünderler mi? Çağlarlar mı? Evet. Anladın mı? Oralardan gelme.
1: Berke var.
0: Onun Atınç var bildiğim kadarıyla. O da bir şekilde oradan çıkmıştı galiba. Yanlışım varsa düzeltirler zaten. Ama yani oyuncu yetiştiremiyor musun? Yetiştiriyorsun ya. Mahallende bile benim çocukluk arkadaşım mesela gözlüğü var diye futbolcu olamadı. Hani mahalle o zamanın Messi'siydi ya. Maradona gibi top oynuyordu yani. Barış diye bir arkadaşım.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Orada işte diyorum, çok yetenekler var. Zaman zaman bu yetenekler yeterli değeri görmüyor. Kaybolup gidiyor. Bazıları da futbol şansı da olması lazım. Onlar da çabuk şey yapabiliyor. Ya mesela şimdi bak, İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye geldiği zaman Gölcük'teydi değil mi? Gölcük 3. ligden ya. Yeah. 3. ligden geldi.
0: Tabii.
1: Bir sene sonra Fenerbahçe'nin...
0: Kerem Aktürkoğlu İhsaniye'den çıktı ya. Gölcük'ün köyü.
1: Evet, iki tane takıma kiralandı. Bir tanesini oynamadı, diğerinde işte oynadı. Sonra yarım dönem oynadı, geldi Fenerbahçe. Jesus'la beraber takımın değişmez oldu. Bazen de şans yanında olması lazım.
0: Bu arada Jesus da oynarken görmüyor. Antrenman yaparken görüyor. Fizikine bakıyor önce değil mi? Fizik anlamında.
1: Tabii. Ondan sonra diyor ki sen üçgen çiziyor. Bu üçgen dışına çıkmayacaksın diyor yani. Tek pas oynayacaksın.
0: Evet.
1: Diyor.
0: İki kere de topa dokunmayacaksın.
1: İki kere
0: fazla
1: topa
0: bir kere
1: dokunacaksın. Hani... Ama ondan sonra onun gelişimini sağlıyor. O yüzden hani yetenekliyse zaten çocuk her yerde oynar. Yani illaki Fenerbahçe'de oynayacak falan, yaşanacak. Bunu da çok fazla büyütmeye de gerek yok.
0: Yaz boyunca kimse zeminlerden haber yapmaz. Her sene sezon başlayınca zeminler kötü, zeminler çok kötü derler. Bu stat zeminlerini gündeme almak gerekmiyor mu?
1: Fenerbahçe'nin stadın zemini...
0: Yankilerinin stat zemineri güzeldi be.
1: Fenerbahçe'nin stat zemini güzel. Biliyorsun hibrit çim zaten. Ve her sezon sonu bu çimler, hibritler, şeyler çünkü tekrar ekiliyor. Ve genel kurulda da zaten bozulmasın diye çimler kenarlarda yaptılar. O çimlere bastırmadılar kimseyi. Fenerbahçe bu anlamda zeminler kötü ama tüm kulüplerimizin zeminlerinin bu şekilde olması lazım. Hatta federasyonun ceza vermesi gerekiyor mesela. Zemin kötüyse oynatmayacaksın abi o zaman statta. İyi bakım yapmıyorsa zemin kötü mü kardeşim, o statta oynatmayacaksın. Diyeceksin ki deplasmanda oynayacaksın veya iyi zemin olan bir statta oynayacaksın. O zaman o kulüp de o zemine bakar. Veya diyeceksin ki federasyon kendi atayacak, diyecek ki kardeşim zemin bakımları ben sorumluyum. Kulüplerin gelirlerinden bunu kesiyorum diyeceksin. Ama o zemin sorununa çözüm bulmak gerekiyor. Ya biz yine göreceğiz, biz yine söyleyeceğiz. Tamam, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un zeminleri güzel diyeceğiz. Ama Anadolu takımlarının zemine gittiğin zaman çok sıkıntılı zeminlerde futbol oynayacaksın.
0: Dünya Kupası'ndan elenen bazı ülkeler, Uruguay, özel uçuşlar iptal, herkes kendi imkanlarıyla geri döndü. Suudi Arabistan Federasyon Başkanı istifa etti. İskoçya Teknik Direktörü istifa etti. Çekya Teknik Direktörü istifa etti. Güney Kore halkı, teknik heyeti ve futbolcuları yerden yere vurdu. Hatta Güney Kore son basın toplantısını blurlayarak verdi. Flu bir şekilde izlerini göstermedi falan televizyonda. Türkiye ise bizim çocuklara villa ve 18 milyon euro para dağıttı ve bunların üstüne teknik direktör, futbolcular ve federasyon başkanı yağ gibi üste çıkıp Türk halkı ve medyayı sorumlu mu tuttu. Burada istifa gerekiyorsa Okan Buruk istifa yazarım bitiririm demiş bir Galatasaray olarak. Arkasına da onu demiş. Okan Buruk istifa demiş. Daha lig başlamadan ya. Doğan abi Fenerbahçe UEFA'dan ceza alıyor. Federasyondan niye almıyor sorusuna İrfan ne cevap verebildi? Dinleyemedim demiş.
1: Niye alsın federasyondan cezaya? İşte yani, limiti açtığı için diyorsun. He. Onun federasyondan, o zaman federasyonun azıcıklarda limitlerle ilgisi yok ki, UEFA'nın limitiyle ilgili. Şey var, Arda Güler'in yaptığı açıklamayı bile eleştirdiler televizyonda. Gördün mü sen onu? Hı hı. Ha? Yani Arda Güler'in yaptığı açıklamayı eleştirdi. Arda Güler çıktı ne dedi? Dedi ki
0: utanmamız lazım dedi.
1: Eleştirilerde sonuna kadar haklılar. Ben de dahil, herkes kötü. Ben kötü de oynadım. Kötü oynadım. Ya çocuğun bu söylemini bile eleştirdiler ya. Hatta psikolojik destek alması gerektiğini söyleyen yorumcular oldu. Biz diyoruz ya, nerede hata yapıyoruz? İşte bu tip hata. Yani adam kendini, yani suçlu olduklarını futbolcu çıkıp diyor ki biz kötü oynadık, tüm suç bizde diyor. Bunu söylediği için çocuğu yerden yere vuruyorlar mesela. Sonra diyoruz ki nerede hata? Ne yapacağız, her gün pop pop diyecek miyiz mesela tüm oyunculara? Sen büyüksün falan mı diyecek mesela?
0: Programın ismini değiştirmişler. Zemin kötü diye yazmışlar sadece.
1: Zemin kötü?
0: Ama ya orada kaldı işte efendim. Vurguyu yaptım ben arkasına.
1: Ondan sonra 3 nokta mı koymuşlar?
0: Kollayın futbolu derken işte. Öyle. Futbol güzel bir iş kolu. Keşke ben de yapsaydım. Çalıştığım yerlerde aile olmalıyız deyip 1,5 milyon hiç kazanmadım. Keşke herkes öyle olsa. Aile olmalıyız, aile olmalıyız. Ondan sonra bak Mert Hakan'a aile olmalıyız diyor. Seviliyor. 1 milyon, 3 milyon cepte. Kayıt aile olmalıyız diyor. 1 milyon cepte. Ben de sesleniyorum buradan patronuma. Aile olmalıyız.
1: Çok iyi ama değil mi? Ya, harika, harika yorum ya.
0: Müthiş. Arkadaşlar biz de aile olmalıyız tabii.
1: Tabii biz bir aileyiz mesela. Radyo Gol ailesi olarak.
0: Evet, tabii. Aa, para yattı. Bilmiyorum bir şey diyemedim. Güzelmiş. Peki İrfan, yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. Artık son bir üzerinden geçtiğimizde Girassi transferi mi gerçekleşir? Greenwood hamlesi.
1: Girassi ile Watkins arasında iki isimden bir tanesini alacak Fenerbahçe forvette. Hatta bu forvet transferine şimdi şey diyorlar ya, Vedat sakatlandı işte forvet alacak falan, kanat almayacak gibi düşünce şey, yorumlar yapılıyor. Öyle bir durum diyor. Kanat transferi forvet transferinden bağımsız zaten yapılması planlanan bir oyun şeydi, transferdi. Sağ kanadına Fenerbahçe transfer yapacak, bir de forvet transferi yapacak. Bugün de şeyin son günü, kampın son günü.
0: Topuk Yaylası'ndan ayrılıyor. Nereye gidiyor?
1: Topuk Yaylası 3-4 Temmuz'da izin yapacak. 5 Temmuz'da Avusturya gidecek. Avusturya'da 3 tane hazırlık maçı oynayacak. Tabii burada artık Avusturya'ya giderken de bazı oyuncular elenecek. Ya yani bu oyuncular arasında 10 tane futbolcu var. 10 futbolcunun ben hani yollara ayrılır yani. Çünkü 30 oyuncuyu da hepsini Avusturya'ya götürecek halleri yok.
0: Oradan da bilgini aldım. Ben sana şöyle söyleyeceğim. Çok kıymetlidir benim için. Ne kadar burada atışsak da mesajlarda Ramazan diye bir kardeşim var, Beşiktaşlı. O da diyor ki Fenerbahçe'nin kiralıktan dönen oyuncularını Beşiktaş alsa şampiyon olur. Sayayım mı abi diye geçiyor.
1: Doğru.
0: Kalecilere bak. Livakovic, İrfancan Eğribayar.
1: Bir şey söyleyeceğim. Onur ekli söyleyen Livakovic'i Beşiktaş bir ara ilgileniyordu. Fenerbahçe şartlar sordu ama Dinamo
0: zaten. Defansta Mimović, Fayet, Bekao, Carlos oynamaz mı? Ne eksiği var Jalo'dan, Udakay'dan falan gibi yorumluyor.
1: Diego Carlos oynar.
0: Ama ben ama kanat önce forvetlerden istemiyorum. Cengiz Ünder ve Emre Mor'u hemen es geçiyorum. Oradan hemen orayı görmezden gelip.
1: Bir şey söyleyeceğim sana. Ama Diego Carlos önce ulaşmak lazım. Oynar da.
0: Bartu oynar mı? Ya da Amrabat'ı galiba bildiğim kadarıyla İtalyano istiyor sizden.
1: Hem Livakovic'i istiyor hem Amrabat'ı.
0: Yani Sofyan Amrabat'ı benim bildiğim Vincenzo Italiano Amrabat'la ilgileniyor diye duydum.
1: Evet, doğru. Doğru duymuşsun. Hatta bunun içerisinde Livakovic de gelmişti. Ben onu söyleyeyim.
0: Ama Livakovic Türkiye'ye gelmek istiyor.
1: Türkiye Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor.
0: Zagreb'de oynamak
1: abi
0: istiyor.
1: Adam Zagreb'de.
0: Ya falan. Aslında Livakovic bir de Trabzon'a gitmek istemiyor. Neredeyse oraya dönmüş galiba.
1: Ama Amrabat'ı kardeşim öyle bedava almak yok. Cengiz'e al. Cengiz'e 1.750.
0: Onu hallederim. Ben konuşurum Mahmut Uslu'yla falan. Oraya dönecektim.
1: 2.250 verin.
0: Tamam, ben Mahmut abiyle konuşurum.
1: Amrabat'ta Real Betis'te devam etmek istiyor Doğan.
0: Yani öyle mi? Söyleyeyim.
1: Tabii o da bonus ses bedeli ile Fenerbahçe sapmak istiyor. Ha, kimler ayrılır ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 41 oyuncusu var ya, Livakovic, İrfan Can Eribayat, Diego Carlos, Mimović, Ömer Fayet, Bekao, Yiğit Fidan, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Sofyan Amrabat, Anthony Musaba. Kaç saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane.
0: Saydın mı Emre Demir'i?
1: Emre Demir'i saydım. 11 tane. 11 oyuncu.
0: Emir Ortakay'ı?
1: Emir Ortakay bizim oyuncu değil, sattılar geçen sezonu.
0: Sattı mı?
1: Defansını sattı.
0: Öyle mi? Emir'i de kaldı zannettim.
1: Yok, bonservise gitti.
0: Yiğit Fidan duruyor.
1: Yiğit Fidan, onu da gönderecekler kiralık olarak. Yiğit Efe Demir'in de gitme ihtimali var. Yani oyuncu gitmek istiyor zaten. Geçen sezon çocuk o kadar üzerinde baskı oluşuyor ki Doğan. Mesela şeye çıkarken, sahaya çıkarken kusuyormuş. Birkaç defa kusmuş yani. Evet. Ve oyuncu oynamak istemediğini.
0: Salih Uçan'da vardı o problem, hatırlıyor musun?
1: Tedesco'ya diyormuş ki oynamak istemiyorum hocam diyormuş yani sana. Ben oynatma yani, düşün, oyuncu oynamak ister. çocuk üzerindeki o kadar baskı var ki oynamak istemediğini söylüyormuş yani.

0: o oyuncuyu deplasmanda oynayacaktın işte.
1: Tabii. Yiğit Efe Demir'i o yüzden bu sezon kiralık olarak başka bir takıma gönderebilirler daha fazla tecrübe kazanması adına. Orada Yiğit Efe Demir'i de koyabiliriz.
0: Şöyle söyleyeyim, iki tane hemen haberi vereyim. Programda mesela senin de düşünceni merak ediyorum. Daha önce ilgilenildi mi? Sizde listede var mıydı? Beşiktaş'ın yeni transferiyle alakalı 10 milyonluk bir sol bek geldi.
1: Kuattara.
0: Kuattara.
1: Fenerbahçe bir ara ilgilendi. İsmi geçti Fenerbahçe'li oyuncunun.
0: İstanbul'a geldi.
1: Genç oyuncu.
0: Dün akşam saatlerinde.
1: 20 yaşında mı? 21 yaşında mı? 20 yaşında, 23 yaş altı kuralında da uyuyor.
0: Anlaşmaların imzalandığı söyleniyor. Bitti olay buraya kadar falan. Kartallar, işaretler, ondan sonra pençeler falan, fotoğraflar verildi ve İstanbul'a getirdi 21 yaşındaki oyuncuyu. Burada büyük bir ihtimalle biraz Önder Özen'in de çok fazla emeği var bu transferde. Çok istediği oyunculardan bir tanesi olabilir. Nasıl yorumluyorsun?
1: Kuattara genç bir oyuncu. Ve hani 23 yaş altı bu kurala da uyduğu için bence Beşiktaş için de iyi bir transfer olarak değerlendirebiliriz. Ama Beşiktaş'ın öncelikle bir forvet transferi yapması gerekiyor. Orada da Vlahovic ismi gündemde. Vlahovic için bayağı bir yoğun temas kuruyorlar. Benim bir aldığım bilgiler Vlahovic Fenerbahçe'ye de öneriliyor. Hı hı. Ama Fenerbahçe devreye girer mi onu bilmiyorum bak. Önerilmiş yani Fenerbahçe'ye.
0: Beşiktaş'ın daha çok ilgilendiği bir oyuncu.
1: Babası biliyorsun menajerliğini yapıyor Vlahovic'in. Babası
0: biliyorsun de... Beşiktaş Aslani ile Elbilal Ture ile Vazquez ile kaleci daha bir kere oynadı biliyorsun. Jota Silva'yı da yolladı. Kiralık olan bütün isimlerle yolları ayırdı. Cengiz Ünder de bunlardan biriydi.
1: Alsaydınız keşke.
0: Yani olmadı işte ne yapalım.
1: Be. 6 milyon euro bonservis ödene ödeyip insan alır.
0: Ama sizde parlayabileceğini düşünüyorum.
1: Umarım. Cengiz, ben şöyle söyleyeyim. Cengiz artık bir şeyin farkında varması lazım. Kariyeri Fenerbahçe'ye geldikten sonra hiç şey yapmadan iğme tamamen dibe doğru gidiyor. Cengiz için son şans.
0: Hani kendini rahat edebileceği bir takıma gitse, Kocaeli gibi bilmem ne gibi falan, yakma oraları da diye söylerler de. Hani orada biraz daha iyi oynar mı? Mesela Muçi gibi biraz kendini bulur mu?
1: Başakşehir'e oynak istin işte. Başakşehir.
0: Başakşehir kendini bulabileceği bir camia değil. Yani tamam baskı yok, taraftar baskısı bilmem nesi falan o kadar olmayabilir diyebilirsin de. Mesela yeni gelmiş bir Çorum kullanabilir mi diyeceğim. Abi Çorum'da bile şöyle derler. Abi Cengiz'i yak, yok abi,
1: o yüzden Cengiz'in kendi öz eleştirisini yapıp artık bu son şans, yani kampta değerlendirdi, bilmiyorum topu gelirse tesislerinde
0: ya da Erzurumspor falan düşünür mesela.
1: Şöyle söyleyeyim, fizik olarak fit gelmiş ama nasıl performans sergiledi onu bilmiyoruz.
0: Şimdi, İlk paylaşımları takımdan ayrı düz koşu yaparken kendi yaptı biliyorsun. Evet. Sezona hazırlanıyorum evet, diye evet, Cengiz yaptı.
1: Yani. Cengiz özel hayatı da artık daha düzene girecektir çünkü evlendi. Hı hı. Yani burada da artık bir sıçrama yapması lazım Cengiz'in. Yani tekrar bize eski Cengiz'den en azından görüntüler vermesi gerekiyor.
0: Fransız sol bek Beşiktaş'ta hayırlı olsun. İzlemek lazım. Oyuncu ne kadar iyi oyuncu. Takımlarında bunları yapmış. İstatistiği böyle. Gol katkısıydı. Engelleyişiydi. Kanattaki performansıydı falan deyince.
1: Beşiktaş'ta bir de şans var. Ha. Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın dünya şampiyonasında yer alan futbolcuların tüm takımları elendi. Midland maçına en azından 11'de oynayacaklar onları.
0: Olabilir büyük ihtimalle evet o da var. Bir de aynı zamanda şey de var. Almanya'da elenince kaleci de gelme durumu söz konusu.
1: Ya o açıdan Beşiktaş.
0: Bu arada kaleci deyince Ersin'i sildi Beşiktaş. O bilgiyi verelim.
1: Evet Ersin.
0: Ersin gelmek istemiyor Beşiktaş'ta.
1: Hood City'ye gidecek herhalde değil mi Ersin?
0: Yani herkes de Hood City'ye gidiyor ya Türkiye'de.
1: Ama Ersin bence o kadar kötü bir kaleci değil. İşte yani oyuncu bence birçok maçta da çok iyi performans.
0: Kim var biliyor musun? Tayyip Talha vardı bizde hatırlıyorsun.
1: Evet o da alınmamış kadroya.
0: Emrecan Uzunhan, Gökhan Sazda, El Musrati, Onana, Elan Ricardo yaşına rağmen 22 yaş şeyden dolayı.
1: Ricardo diye bir futbolcunuz mu vardı siz?
0: Yani o bir kere şortlarıyla mortlarıyla çıkmıştı da TikTokçu bir tane futbolcu vardı hiç oynamadan gitti ya. O
1: ona iyi bonservis vermişti.
0: João Mario ve Can Keleş sözleşmeleri sona eren kaleci Ersin Destanoğlu'nun da kampa götürülmediğini söyleyeyim.
1: En azından sözleşmeleri sona ermişti de devam etmiyormuş yani o önemli.
0: Salih Uçan'la yollar ayrıldı. Aslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, Elbilal Ture ve Vazquez transferi de bitti. Bu arada şöyle sevindirici bir şey duydum.
1: Ama sizin mesela şey de var değil mi?

0: Ankara Birliği devam ediyor.
1: Evet, bizde borç var.
0: Yani Beşiktaş bence en çok zorlayacak konulardan
1: bir tanesi. Serdar Topraktepe altyapı sorumlusu Beşiktaş'ta biliyorsun. Kaç oyuncu yollamış biliyor musun?
0: Kaç?
1: Kampa.
0: Bir mi?
1: Dinledi 10. Hem de bölgeleri farklı olarak. Bak defansta bir alternatif olarak İtalyano'ya demiş ki bak bu çocuklara iyi bir bak demiş. Onlar Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Kartal Cengizler, Azem Yortaç, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Ahmet Okutan ve Azat Demir kamp kadrosuna dahil edilen genç oyuncular Serdar Topraktepe tarafından yollanmış. Var mı çıkar? Ben tabii
0: umarım bir iki tane çıkar.
1: Oktay'ın çıktığı dönemi hatırlıyorum mesela. Yani umarım, altyapıdan geldiğinde
0: bir iki tane.
1: Bir hazırlık maçıyla taraftarın bir anda hayran kaldığı ve formayı alan oyuncuydu.
0: Umarım bir iki tane çıkar yani. Niye çıkmasın?
1: Yani.
0: Mesela Fenerbahçe'de de var. Alaaddin Ekici var. Ben oyuncu çocuktan mesela harbiden beklentilerim yüksek. Yani, ve umarım şans verilir. Daha fazla şans verilir ve çocuk oynar. Vermek lazım aslında. Şans vermek lazım. Kulüplerimizin kurtuluşu bu. Kabul etsen de etmesen. Daha altyapıya önem vereceksin. Altyapıdan oyuncular çıkaracaksın. Oyunculara şans vereceksin.
1: Yani bunu mesela şu an Galatasaray taraftarına söylediğinde abi altyapıdan çocuk falan demiyor. Yıldız üstüne yıldız bak, majör transfer bekliyor.
0: Galatasaray'da da sıkıntı var. Tüm kulüplerimizde sıkıntı var. Bu bütçelerle, bu ödenen maaşlarla, bu yayın geliriyle bu kulüpleri döndüremezsin. Ondan sonra borçlar ortaya çıkar, vergi cezaları ortaya çıkar. Vergi cezaları, dört büyük kulübün arada vergi cezası 30 milyar TL'den falan bahsediliyor. Bu kulüplerimiz yine gidecek devlet büyüklerinden vergilerimizi indirin, cezalarımızı affedin diyecekler. Ondan sonra yine harcamaya devam edecekler. Bak Galatasaray'da da herhalde ödeme sorunu varmış. İki ay geriden dönüyor. Şampiyonluk primleri verilmemiş halen. Yani kulüplerimizde hiçbiri şey değil, dört dörtlük değil. Sıkıntılar var. Abi senin bak senin şampiyonluk gelirin toplam Doğan 8 milyon euro ya. Şampiyon olduğun zaman ligde 8 milyon euro para alıyorsun. Hani bu şeyi alarak değil toplamda. Hı hı. Bir futbolcuya 11 milyon euro veriyorsun. Sen bir futbolcunun şampiyon o zaman bir futbolcunun parasını karşılamıyor şampiyonluk gelir. Ondan sonra kulüplerimiz boştur. Yani bu şeyler ekonomi döndürülemez. Onu söyleyeyim yani. Eninde sonunda bir yerde patlayacak. Zaten yavaş yavaş patlıyor artık.
1: Bak en azından... Ya öyle bir diyorsun ki Ersin sana gelmek istemiyorum. Birebir sana söyledi. Gerek oyuncuları gerek yönetimi böyle yaparak taraftarın önüne atmayı bırak bence diye yazmış da.
0: Atma sen de taraftarın önüne niye atıyorsun?
1: Ben bu olaylar olmadan diye bir şey söylemiyorum. Ben Serdar Adalı'ya söz verdim deyip konuşmuyorum diyen Murat Özen değil mi? Ben Beşiktaş'a sildi derken kampa götürmemiş zaten.
0: Evet.
1: Anladın mı? Yani Ersin'i sildi. Buradan onu anlıyorum ben.
0: Tabii canım kampa
1: götürmemiş. Ama ben hani Ersin'le bir görüşme var. Ersin'den gelecek cevabı göre bekliyor ama bana göre de böyle olmasın. Ersin'i de silmesi lazım diye bir şey söylemedim ki ben. Beşiktaş Ersin'i sildi.
0: Evet.
1: Diye söyleyebilirim. Kampa götürmedi çünkü. Cengiz Ünder'i verin Sergen Yalçın'a. Bir ayda bak nasıl yorumcu yapıyor demiş. İlahi ya.
0: Ama şey yapmış ya Cengiz'i bana mikrofonu. Cengiz'i bana verin ben Cengiz'den yararlanırım demişti. Yararlanamadı.
1: Yani Candaş Tolga'nın yerine bence Cengiz oynar. Ama Sergen Hoca'nın
0: Sergen yerine. Ama Sergen Hoca şey yapmıştı biliyorsun. Yoruma açınca bayağı hızlı başladı yine.
1: Yaptı yaptı.
0: Hızlı başladı yine.
1: Bu nasıl patlar biliyor musun bu video hocam falan diye bir tane takımla ilgili söyledi gene böyle bir şey değil mi? Milli takımlarla ilgili. Haaland'la ilgili konuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan.
0: Adam... Haaland da atıyor ya. Haaland'ın bir videosu var ya yemek yerken. Bu gerçek video mu?
1: İyi tabii ki. Başka birinin yemek yerken öyle ağzını tamamen doldurup aynada kendini görüp korkması bir Çinlinin yani uzak doğulu daha doğrusu da o.
0: Onu yapay zeka ile.
1: Yapay zekayla Haaland'a çevirmişler.
0: Ama bir tane şey var yürüyüşünü falan taklit etmiş. Bir tane kadın var sosyal medyada. Birebir yürüyüşü de falan. Çok aydı ya. Bayek yapmış ya. Ama bu şimdi adam atmaya devam ediyor sürekli. Kaç son 13 resmi maçında milli takımda gol atmış sürekli.
1: Bu arada en güzel gol şu an Şomurodov'unmuş.
0: Evet aşırtma.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu 3. maçında Özbekistan formasıyla Demokratik Kongo'ya. Senin takımı attı.
0: Attı evet, tamam, ben takımı attı.
2: Kongolu İrfan. Ondan sonra o Demokratik Giresun.